0: Bizde sezon başı hazır değiller, 5-6 hafta öyle gidiyor.
1: Evet.
0: 5-6 hafta sonra da devre arası transferi işaret ediyorlar. Sonra devre arası transferi geliyor, sezonun ilk 3 haftası yine gidiyor. Tutarsa ben yaptım deniyor. Tutmazsa gelen transferlerden hiçbir şey alamadık. MHK zaten burada bizi doğuruyor. Sonra önümüzdeki senenin planlamasını yapıyoruz.
1: Bir daha sezon başında 4-5 hafta istemek şu demek ya, bir yıl boyunca Avrupa'da daha düşük bir klasmanda mücadele edeceğim ben.
0: Zaten bak 4-5 hafta istiyorsun ya. Yani rakip de senin o 4-5 hafta eksik de, hadi senin dediğin gibi olsun. Senin o fiziksel olarak eksikliğini de ortadan kaldıracak yetenekli oyunculara sahipsin ya. O yüzden rakip de buna çok uygun. Sen şimdi Roma ile oynamadın.
1: Evet.
0: Inter ile oynamadın. Hadi o zaman anlarım. Ya derim ki şimdi oyuncu kalitesi de, ya adam da haklı şimdi, hani sezonda belki o tam istediğini. Ya rakip de Ferencvaroşa yani. Kendi liginde bir tane maç kazanmış takım şu an ya. Yani oynadığınız takımı da bilin ya. Yere göğe sığdıramıyorsun. Diyor ki çok iyi diyor. O seninle alakalı. Sen müsaade ettiğin için o kadar iyi gözüküyor. Sen bir sonraki maçta bak şey dedi ya. Gornik Zabje ile ilgili çok duydu. Ya sen müsaade edersen iyi oluyor ki. Niye senin ayarında bir takımla oynadığında aynı oyunu göremiyorsun? O müsaade etmiyor çünkü. Sen oynarsan ön tarafta Greenwood, Asensio, Vedat Muriç, atıyorum Kante, takım savunmasında yapamazsan bunlar atletik olarak hemen ön plana çıkıyorlar yani. Bak Trabzonspor'la ilgili bir eleştiride daha bulunacağım. Ya bir takım Muhammed Salah'ı alıp, ya Melih Kabasakal nasıl alır takımına? Samet Akaydın'ı nasıl alır takımına? Bizim Metehan da hani sevdiğim, o da takım arkadaşım ama ya Metehan'ı nasıl alır takım? Ya Metehan mesela kariyerinde Gençler Birliği'nin dışında Süper Lig deneyimi anlamında bir şey yok ki. Yaşı da genç olur anlarım, hadi 17-18. Ya Metehan kaç yaşında, baksana Allah aşkına. Hani
1: tamam, ona bakıyordum abi.
0: Ben hani futbolumun son dönemine yetiştim, Eskişehir'den gelmiştim. 32. 32 yaşında Metehan kariyerinde bir sene Süper Lig oynamış bir oyuncuyu. Ya nasıl alırsın Trabzonspor'a? Melih Kabasakal'ı 50 kere izlemişimdir Eyüp Stadı'nda. Çok mücadeleci, eyvallah. Ya Trabzonspor olur mu Melih Kabasakal ya? Olur mu ya? Nasıl bir planlama yapıyorsunuz? Samet Akaydın. Allah'ınızı seviyorsanız ya, bak anlamakta zorlanıyorum. Gelmiş Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye başarısız. Gitmiş Panathinaikos'a başarısız. Mil takım başarısız. Rizespor'un geçen sene hali ortada. Trabzonspor'a geliyor. Ya ben Trabzonspor'un 19 takımında genç bir çocuk olacağım. Küserim biliyor musun? Ya Melih'i alıyorlar, Metehan'ı alıyorlar, Samet'i alıyorlar. Bizden bir tane çocuğun gelişimine talip olmuyorlar. Yine basın toplantısında problemli bir hadise. Sayıyor Fatih Hoca gençleri. Hepsi yabancı. Bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık. Yani bu Bornaço muydu? Neydi o orta sahadaki? Bornaço vardı ya, şey omurilinden bir sakatlığı vardı. Geçen sene aldı. Orta sahada çıkardı bu maçta oyundan. Niye gittin sen sakat sakat? Oyuncu sakat. Fatih Hoca dedi ki ben onun dedi sakatlığına rağmen dedi sorumluluk alıyorum dedi. Ya sen sakat...
1: Buçari.
0: Buçari ya. Bornaço diyorum onu.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Ya sen onu sakat sakat gelişimine talip, ben diyorsun geliştireceğim onu diyorsun. Sakatlık riski. Ya oradaki çocuk üzülüp kırılmaz mı? 19 yaşında final oynamış o çocuk ya. Yani şey mi diyeceğiz biz? Hepsi mi yeteneksiz bu çocukların? Yarıştıkları adamlar da yarının Real Madrid, Juventus'unda izleyeceğimiz oyuncular çıkacak onların içinden. Hı hı. Ya olmaz böyle yani. Şimdi bu planlama o yüzden beni bu sene Trabzonspor'la ilgili ciddi anlamda düşündürüyor. Analizler çok iyi gitmiyor Trabzonspor'da. Fatih Hoca mesela bir tane daha şey söyleyeyim. Diyor ki Trabzon'da diyor yaşamak futbol çok zor diyor. Trabzonspor'da diyor işte eleştiri, tepki, herkes böyle. Eyvallah, doğru yani. Sevgi de öyle.
1: Doğru, evet.
0: Hani ona mesela niye itiraz etmiyorsunuz? Sarılıyor sana. Mesela seni Trabzonspor'da teknik direktör yapma sebepleri de o ya, sevgileri ya futbolculuktan. Niye orada demiyorsunuz? Deli misiniz arkadaş siz? Niye bu kadar bizi seviyorsunuz yani? Niye bu kadar bize hizmet ediyorsunuz? Niye bizi sokakta gördüğünüzde sarılıyorsunuz? Onunla ilgili hiçbir sorun yok. Ama eleştiri olunca çok zor şehir. Öyledir ya. Hayatta farklı oluyor mu mesela? Olumsuz bir şey yaptığında sarılıyorlar mı sana yani? Ya da bize? Sarılmıyor değil mi kimse yani? Böyledir yani. Nasıl bu böyle Yani insanların düşünmüyorlar mı bir şey konuşurken? Ya bunu söylüyorum ama yani lan tamam, Trabzon zor şehir, eleştiri çok fazla, eyvallah, tepki fazla. Ama başarı olduğunda da aynı şekilde sevgi de benzer şekilde, duyguları o şekilde ifade ediyor. Ha, demek ki bu Trabzon'da insanlar öfkesini de sevgisini de kontrol edemiyor. O zaman ben sevinçte, övgüde kızmıyorsam, beni bu kadar övme kardeşim ya, ben senin anlattığın kadar yetenekli biri değilim, ben senin anlattığın kadar iyi biri değilim diyorsan o gün saygı duyarım. Beni buraya getirmeyin kardeşim, ben antrenörde ne yaptım ya, Trabzonspor'un teknik direktörü olacağım. İstanbulspor'da ne yaptım, Bursa'da ne yaptım, Alanya'da ne yaptım da bugün buraya geleceğim diyebiliyor musun? Demiyorsun. Onu demiyorsun ama eleştiri böyle. Trabzon zor şehir. Biz her gün burada, gören de diyecek yani bedava çalışıyorlar. Her gün diyor burada diyor, bizim bitmiyor derdimiz diyor. Yani benzer ne derdin?
1: Bir şey abi, Merih Demiral da söylemişti hatırlarsın Dünya Kupası'ndan sonra. Bizim ülkede işte iyi şey de çok abartılıyor, kötü şey de falan, ama iyi şey olduğunda söylemedi bunu.
0: Hiçbir şey demiyorsunuz abi. Ya bu kadar insan deli mi havalimanlarına koşturuyor demiyorsunuz bizi karşılamaya. Evet. Ama bak şey, kızlarımız teşekkür ediyor voleybolda. Hı-hı. Teşekkür ediyor. Şaşırıyorlar yani. Onlar geçen
1: da başarılar diyelim. Bugün maçları var abi. Avrupa Şampiyonası var.
0: Teşekkür ediyorlar onlar değil mi? Şaşırıyorlar hani, o ilgiden bir mahcup oluyorlar ya. Bu kadar basın gelmiş. Hatta gençlerde de final oynadılar. Kızlarda voleybolda. Bir kızımız orada konuşuyor. Kardeşimiz konuşuyor. Ya çok böyle mahcup. Çok teşekkür ederim bu ilginizden, alakanızdan. Futbolcular diyor mu aynısını? Hakkımız diyor bizim. Kazanın geleceksiniz tabii diyor. Gelmeyince kızıyor bir de. En çok parayı da bana vereceksin diyor. Sonra diyor ki işte ya futbolda eğitim mi? Sen yapıyorsun ya böyle. Sonra eğitim diyorsun ya. Ne eğitim, adam eğitim var o zaman kendisinde ya.
1: Peki kısa bir araya gideceğiz İbrahim abi. Aranın ardından birçok mesaj var. O mesajlarla da devam edeceğiz. Tüm mesajlarınızı, sorularınızı yönlendireceğim. Bu arada toplu olarak da doğum günü mesajları için teşekkür etmiş olayım. Ve kısa araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden İbrahim Yavuz'la devam edeceğiz. Birebir programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyo Gol frekanslarında İbrahim Yavuz'la birlikte ve resmen artık Galatasaray transferini yaptı abi. Alexey Batrakov nasıl değerlendirirsin?
0: Ya şöyle, tabii oyuncuyu bilmiyorum. Yani bilmediğim bir oyuncu hakkında çok keskin bir ifade kullanamam ama Galatasaray'ın bugüne kadar yaptığı, yani Okan Buruk'la yaptığı transferler üzerinden bir şey öngörebilirim. Yani Okan Buruk göreve geldiğinden bugüne bir hayli fazla oyuncu aldı Galatasaray. Yani evet. Kimisinden çok ciddi anlamda sağlıklı geri bildirim aldı. Bazıları da ciddi problem yaşadı. Problem yaşadığı oyuncuların neredeyse tamamı bu tarz genç oyuncular. Yani Yelert'i de benzer durumda aldı Galatasaray. Yusuf'u da aldı, Kazımcan'ı da aldı. Sayıyı arttırabilirim yani. Hatta ondan önce de böyle sorunu vardı Galatasaray'ın. Hatırla, Fatih Hoca ile Çıkıldağ ve Morutsan'la gelecek inşa edip Yunus Yıldırım'ı Yunus Akgün'ü şeye gönderdiler. Adana Demirspor'a gönderdiler. Çıkıldağ, Morutsan'la aynı benzer bir durumdu yani. Hatta Fatih Hoca da o dönem inanamadık ya, nasıl bu oyuncuları aldık falan dedi. Şimdi bu oyuncular Allah bilir nerelerdeler yani. Şimdi Galatasaray bugüne kadar hiç bu tarz oyuncularla bir gelişim gösterememiş. Ama bu şey değil tabii ki yani, hani bunu yapamayacağı anlamına gelmez. Diğer sorun, Galatasaray Icardi olduğu dönemlerde güçlü oyunu Icardi taçlandıran bir oyuncuydu. Ama bir oyun vardı ortada. Osimhen'le oyundan ziyade Osimhen'in bireysel anlamda kendi oyunu çok ön plana çıktı. Yani Icardi'nin olduğu dönem bütünde bir oyun vardı. Osimhen'e bağlı bir oyun oynamaya başladı Galatasaray. Yani hatta statta maçı izleyenler daha iyi onu görür. Ayağına topu alan Osimhen'i atmaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Şimdi problemi çözüyor mu? Çözüyor. Ama bu kadar oyuncuya bağlı gitmek onun olmadığı organizasyonlarda sizi tanınmaz hale getirir. Çöker sistem yani. Ki geçtiğimiz sezonu hatırlayalım. Osimhen'in olmadığı hemen hemen bütün maçlarda Galatasaray sorun yaşadı. Ama o dönem Icardi yokken Galatasaray yine oyunu götürebiliyordu. Hatırla işte o Icardi'nin olmadığı dönemler oldu ama bir oyun vardı ortada. Belki Icardi kadar bitiricilikte yetenekli oyuncusu yoktu Galatasaray'ın. Ama bir oyun belirleyici oluyordu. Ama geçtiğimiz sezon özellikle tamamen Osimhen'in hücum organizasyondaki yeteneğine, enerjisine mahkum oldu Galatasaray. Bu bence gelecek adına Galatasaray için problemli bir hadiseydi. Şimdi burada Batrakov diye bir oyuncu geldi. Leicester'den alamadı Galatasaray'ı. Hatta Çorum maçında sahaya bile gönderemedi. Aslında çok problemli bir hadisedir yani. Hani mesela ben o kulüpte bir idareci olsam gerçekten ciddi problem çıkartırım yani. Premier Lig'den bir oyuncu alıyorsun. İlk maçta, hele hele bu kadar transfer konuştuğum bir ortamda, oyuna dahi alamıyorsun. Şimdi bunu tek başına oyuncu yetersizliğinden

0: olursak işin içinden çıkamayız yani. Muhakkak seninle ilgili de bir eksiklik var. Sayı çok fazla çünkü. Frankowski'ler, Cuesta'lar, Yeller'ler, Ndombele, değil mi? Yani Tete.
1: Batshuayi bile girebilir oraya.
0: Batshuayi sayısını unuttum yani. Hani bu kadar fazla. Şimdi bu da tehlikeli bir durum. Şimdi Galatasaray sürekli transferle o problemin ortadan kalkacağını anlattı taraftarına. İşte Okan Hoca da benzer bir durum yaptı. Şimdi oyuncuya ekstra yük bindi. Oyuncuda şu an ekstra bir yük var.
1: Evet.
0: Şimdi herkes ister istemez gel benim bütün problemimi ortadan kaldır ve herkesin hafızasında Mertens oyunu var. Beklenti Mertens oyunu. Hatta hemen benzetme de yapılıyor değil mi? Aa, fiziksel olarak da ona benziyor. Çünkü talep o ya. Duygu o, istek o. O yüzden sorumluluğu çok fazla ekstra olacak oyuncunun. Hayatında hiç uluslararası deneyimi yaşamamış Avrupa'da bir oyuncu. İşte Rusya'nın yaşadığı ambargodan dolayı milli takımlarda hiçbir Avrupa takımıyla oynamadı. Baktım Ürdün'le oynamış, İran'la oynamış, Vietnam'la oynamış gibi. Şimdi uluslararası organizasyon için bence bir öngörüde bulunmak için, bir testten geçmek için çok sağlıklı maçlar değil.
1: Avrupa Ligi Şampiyonlar
0: Avrupa'da Ligi yok zaten. Şampiyonlar Ligi UEFA'da yok. Şimdi kariyerinde hiç bunu deneyimlememiş 21 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben de kocaman soru işareti. Olmaz demiyorum ama kocaman soru işareti. Ben idareci olsam Okan Buruk'la bu istişareyi yapsak derim ki hocam. Ve para da yüksek bir para yani. Yani az bir para da değil yani. Hocam ya biz bunu alacağımıza, çünkü siz bu zamana kadar bu tarz oyuncuların hiçbirinden verim alamadınız. Ama siz işte Mertens, Icardi, Osimhen daha böyle seviyesi, isim seviyesi yüksek, biraz da böyle geçimi zor olan oyuncuları idare ediyorsunuz. Nasıl başarıyorsunuz bilmiyorum. Özgürlük tanıyorsunuz. İnce de bir çizgidir yani. Hani sana tanıdığı özgürlüğü bana tanımaması içeride problem de yaratabilir. İyi idare ediyor Okan Hoca o işleri. Ben olsam Galatasaray'ın yerine, evet paraysa daha büyük bir isme giderdim. Çünkü Okan Hoca bugüne kadar öyle oyunculara, ben hep zaten başladığından beri eğer Galatasaray o bölgeye birini alacaksa Bruno'yu alması lazımdı Manchester United'dan. Çünkü tam ona da uygun bir oyuncu. Çünkü o da Manchester United oyunlarında daha çok bireysel yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Galatasaray'da da dikkat et, sistemden ziyade hep bireysel yetenek daha belirleyici oluyor. Mesela eğer gerçekten Galatasaray'da bir sistem olsaydı İlkay Gündoğan dediğin oyuncu bugün başka seviyede olurdu. Çünkü o hep bir sistemin önemli oyuncusu oldu. İşte Guardiola oyunlarını dikkat et, kariyerinde zirve yaptı değil mi?
1: Evet.
0: Niye? Çünkü topla buluştuğunda, yine stadyumda canlı gördüğüm için söylüyorum, City oyunlarında topla buluştuğunda 2-3 opsiyonu var. Onun yeteneği en iyisini buluyor. Ama Galatasaray'da çöz problemi diyor sana. Hayatında yapmamış ki onu. Bu sefer diyorlar ki arkadaş bu öyle de bir oyuncu değilmiş ya. Bence bu öyle bir oyuncu da sen öyle bir takım değilsin. Onun sorununu yaşıyor. Senin öyle bir sistemin yok. Bugün o sorunu yaşıyor İlkay'la. Şimdi bu nasıl bir oyuncu bilmiyorum. Kendi mi çözüyormuş orada problemleri? Ya da bir sisteme mi bağlıymış? Sisteme bağlıysa Galatasaray için büyük problem. Yani sudan çıkmış balığa döner yani. Çünkü burada öyle bir şey yok. Burada Osimhen diye bir oyuncu var. Topu aldın, bulduğunda ona atacaksın. Ya da çok sıkıştığında ekstra yeteneklerle iş bitireceksin. Böyle bir oyuncuysan burada rahat edersin. Yok İlkay gibi bir sistemin içerisinde var oluyorsan, güçleniyorsan bu da karavana olur Galatasaray'da.
1: Bir dinleyicimiz de demiş ki abi bir Galatasaray taraftarı olarak Bacakov transferiyle alakalı 3,5 milyon euroya yakın bir maaş verecekmişiz. Merak ettim, Lokomotiv Moskova maaşına baktım. 900-950 bin arası, yani beklenti Mertens gibi oluyor. İstenilen o ama ben kesinlikle bir panik transferi olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta sizin kanayan yaranız belli. 10 numara pozisyonu, hala oralarda macera aramak bana mantıklı gelmiyor.
0: Aynı fikirdeyim yani, bu tamamen Galatasaray'ın işlerin kötü gitmesi, transfer yapamaması ve o an işte o panikle birini getirelim o bölgeden düşüncesi oldu. Yani ben asla Galatasaray'ın birinci, ikinci opsiyonu Batrokov olduğunu düşünmüyorum ya. Yani. İşte bu da genelde problem yaratıyor. Şeye çok takılmıyorum artık. Maalesef böyle. Doğru mu? Değil. Buralara gelince o maaşlar 3'e çarpılıyor evet. Yani. Böyle oluyor maalesef.
1: Selamlar, iyi yayınlar. Şahane konuşuyor İbrahim Yavuz. Bu hayatta, bu güzel oyunda ne olduğumuzu tek tek vuruyor liyakatsizliklerimizin yüzüne. Tebrikler diyor ve ekliyor. Yalvardım Salah'ı almayın diye Beşiktaş'a, adamın ayakta duracak hali yoktu. Mısır maçlarında ne oldu? Onlar vazgeçti. Bu sefer de Trabzon zıpladı.
0: İsim ne arkadaşımızın?
1: İsmine bakayım hemen dinleyicimizin. Yurt dışından yazıyor dinleyicimiz. İsmi yazmıyor.
0: İsmi yazmıyor. Yurt dışından dinleyen arkadaşımız. Şahane yani, müthiş tespit. Hatta onu söyleyecektim, unuttum.

0: hatırlattı. Trabzonspor aslında Fatih Tekke için o Salah hadisesi, evet, bireysel yetenek anlamında çok önemliydi ama bilmediği bir şeyi deneyimleyecekti Fatih Tekke. Oyuncu yeteneğine teslim etti Trabzonspor'u. Trabzonspor hiç bu kadar bir oyuncu üzerinden okunan takım değildi. Evet. Zubkov da ön plandaydı, Muçi de ön plandaydı, Onaçu da ön plandaydı, Olay da ön plandaydı. Değil mi? Hatırla bir oyunun bütününde. Evet. Burada dün akşam dikkat et, herkes Salah'ın ayağına bakıyor. Bir şey yapsın, problemi çözsün. O dönemde Beşiktaş'a gelmediği dönemde şöyle hissetmiştim. Ya bu İtalyano sanki bu durumdan memnun. Çünkü Salah onu mecbur Salah'a dayalı bir oyuna itmek zorunda bırakabilirdi. Hatta hiç alışık olmadığı bir şeyi yaşamak zorunda da kalabilirdi. Dirensen bir dert. Şimdi Salah'a dirensen yandın. Ya Salah gibi adam var, kullanamıyorsun. Oynatsan ona mahkum bir oyunu oynatmak zorundasın. Çözebiliyorsa eyvallah, Osimhen çözüyor tamam ama yetmiyor, bir yerden sonra tıkanıyor. Şimdi Trabzonspor'un tam anlamıyla bence Salah'la ilgili de bir sorunu başlıyor. Çok yetenekli bir oyuncu gerçekten ama şöyle sıkıntı var, dikkat edip iki oyuncu sıkıştırıyor. O da insan sonuçta, bir yerden sonra da tıkanıyor ve bir sistem olmadığı için mesela Liverpool'da, evet, Salah'ı da marke ediyorlar ama o kadar fazla önemli oyuncular var ki. O orada fazla bir oyuncu Salah marke etse başka bir yerde bir boşluk oluşuyor. Onlar problemi oradan çıkartıyor. Ona da bir özgürlük tanıyorlar, bir oyun çiziyorlar. O yüzden gerçekten de öyle. Yani Salah'ın aslında yetenekleri çok ciddi anlamda avantaj gibi gözükse de ona mahkum bir oyuna teslim olmakta Trabzonspor'da dezavantaj olacak gibi gözüküyor.
1: Diyelim ki Uğur Uçar yarın öbür gün Galatasaray'ın başına geçti. Neden geçmiş olacak? Çorum'dayken Galatasaray'dan puan aldı diye mi? Fatih Terim Galatasaray'ın başına geçtiğinde ondan daha iyi Galatasaraylı futbolcular yok muydu? Fatih Terim'in de hiç başarısı yoktu. Fatih Tekke'ye de bir şans verildi. Yapabilirse yapacak demiş dinleyicimiz.
0: Yok ya, Fatih Terim arkadaşımızın şeyi, hafızası bir hayli kötüymüş. Fatih Terim Ankara Gücü ve ondan sonra mil takım serimi, Ümit mil takım, A mil takımdan sonra Galatasaray'ın hocası oldu. O şey zannediyor, Ankara Gücü'nden sonra geldi zannediyor. Yanlış yorumlamış. Fatih Tekke'nin o anlamda teknik direktör becerisi anlamında öyle bir durumu yoktu. O tamamen o kulübün efsanesi olacak. Şey de demiyorum ayrıca. Ya asla olmaz demiyorum. Yapabilirdi yani. Ama ben davranışa itiraz ediyorum. Yani oyuncuya gelirken, sevgiye gelirken, övgüye gelirken bir sorun yok. Seni övgü ve sevgi oraya getirdi ya, hoca yaptı. Ama eleştiriye gelince burası zor diyorsun. Ona itiraz ediyorum. Futbolcuların maaşını sorgularken teknik direktörün aldığı maaşı sorgulamıyorsun. Ona itiraz ediyorum yani. Ama şey yanlış. Yani Fatih Terim'in Galatasaray'a nasıl geldiğini bilmiyor. Uğur Uçar'la ilgili de şunu söyleyeyim. Uğur Uçar da Çorum Spor'da puan aldığı için Galatasaray'ın hocası olmaz. Uğur Uçar'ın sen önce bir Pendik serüvenini bir takip et. Ondan önce Arda Turan'la geçirdiği Eyüp serüvenini bir takip et. Ondan önce futbolu bıraktıktan sonraki süreci takip et. Uğur Uçar dün antrenör olmadı. Bizim zaten en büyük eksikliğimiz o. Bilmiyoruz ki kimseyi, tanımıyoruz. Nereden geldiğine bile bakmıyoruz ya. Orada görüyorsun Galatasaray'dan puan aldı. Puan aldığı için getirdi. Ki bence gelişimi son derece sağlıklı. Eğer yakın tarihte, yani tabii böyle patlıyor olmaz ama gelişimi umarım böyle devam eder. Galatasaray'a biri hoca olacaksa Uğur Uçar'ın teknik direktör anlamında gelişi bugüne kadar çok, gelişimi çok sağlıklı. Umarım o gelişim devam eder ve Galatasaray bu anlamda yine kendi bünyesinden bir antrenör yetiştirme konusunda çok önemli bir teknik direktörü hazırlıyor.
1: İbrahim Bey'e sevgiler saygılar. Fatih Tekke altyapıdan futbolcu almamakla bence hata yapıyor. Bir tanesi de taraftarı olduğum takımın başında olan Okan Buruk Çorum Spor maçından sonra çıktı. Bir tane bile ofansif oyuncum yok dedi. Ne kadar savunma oyuncusu varsa sahaya sürdü. Altyapıdan bir tane çocuk oyuna giremez mi ya? Bunca sene bir tane futbolcu A takım seviyesine getirememiş. Antrenörü neden altyapıda tutarlar? O da ayrı bir merak konusu. Ben 10 tane altyapı futbolcusunu A takıma versinler demiyorum. Kendisinin de çıktığı gibi bir ya da iki tane futbolcuyu A takıma monte etsin diyor.
0: Şahane. Yine ben de katkı yapayım. Dediğimiz kişi Okan Buruk da o camianın altyapısından yetişip UEFA Kupa ve Süper Kupa'yı deneyimlemiş. Yani bugün biz yetiştirici değiliz, yarışmacıyız diyen kişi o dönem aynı düşünceye sahip olsa biri, şu an Okan Buruk gibi, Okan Buruk'u da tanımayacaktık değil mi?
1: Evet.
0: O dönemki teknik direktör biz yetiştiriciyiz, yetiştirici değiliz, yarışmacıyız demedi değil mi? Hem yarışmacı oldu hem yetiştirici oldu. Öyle şey olur mu yani? Tek başına niye birine var mı futbolda mesela sadece hücum ya da sadece defans? Hücum da var, defans da var. Evet. Mesela bize antrenör kursunda ne öğretiyorlar?

0: savunma prensibi, hücum prensibi. Diyor mesela bir tanesini boş ver, birini öğren yeter diyor mu?
1: Hayır.
0: O zaman hem yetiştirici olacaksın hem yarışmacı olacaksın. O işin kolay işte. Fatih Tekke'nin de Okan Buruk'un da sığındığı liman o işin kolay tarafı. Yok. Yok ya. Senden oluyordu, onlardan niye olmuyor? Sen şey misin mesela? Farklı bir özelliklerin mi var onlardan? Tamam, yeteneklisin. Orada da yetenekli çocuklar var. Yani bu Trabzonspor Samet Akaydın'dan bir şey bekleyene kadar ya bir tane o bünyesinden bir çocuğu alamaz mı? Bak kendileri oynatmadı neredeyse, o kadar az oynayan çocuk Ajax'a gitti. Evet. Hollanda'dan gördüler aldılar. Ahmet Can'dı değil mi?
1: Ahmet Can kaptan.
0: Varmış bak, Ahmet Can gitmiş Ajax'a.
1: 4 yıllıkta sözleşme uzatmış.
0: Nasıl oluyor yani? Sen alamak göremedin. Ya sence yok mu o çocukların içinden bir Ahmet Can Kaplan'la? Ya da ya ben şöyle bakardım mesela. Okan Buruk için de Fatih Hoca için de söylerim bunu. Ya arkadaş, Samet Akaydın mı? Ya ne Samet Akaydın'ı? Ben bak, oyuncuya da saygısızlık olarak algılanmasın yani. Samet Akaydın'da değerli olduğu yerler vardır. Kulübe değer katacağı takımlar vardır ama burası Trabzonspor. Ben bir tane altyapıdan gerekirse Samet'ten az katkı vereceğini bilsem bile o çocuğu oraya götürürüm. Diğerlerini de bu konuda teşvik ederim yani. Bak olabiliyor aslında. Şimdi sen nasıl teşvik edeceksin Trabzon'daki çocukları? Demez mi çocuk? Ya ben U19'da şampiyon oldum. Bir tane oyuncu o organizasyona gelemedi. Tanımadığım garip garip ülkelerden tuttum. Bir sürü genci getirdim buraya. Hatta birine sakatlığına bile tamam ben hallederim, sakatlığına rağmen gelsin buraya kefilim dedin.
1: Evet.
0: Okan Buruk için benziyor. Çok şey varmış. Alttan hiç oyuncu var yokmuş. Yok ya. Senin için de aynı şeyi söyleseydi o günkü teknik direktör. Yok deseydi, ben ne uğraşacağım Okan'la, Tugay'la, Bülent'le. Ben gideceğim alacağım yine işte Koseçki'yi alacağım, o dönem kimse onları. Onlar da diyebilirdi. Ya onlar size dememiş. Siz niye bu çocuklara aynı şeyi yapıyorsunuz? Farklı şey davranıyorsunuz. Onlar size saygı göstermiş. Almış sizi, hem yetiştirmiş hem yarışmış. Sen niye altyapında, hele hele bak Galatasaray'ın durum bir de ekstra bir durum var. Sen şu an o adayı göndersen sahaya Allah'ın kulu sana tek kelime etmez, biliyor musun? Ya yok zaten yani, bu çocukta yok ya, bir de ekstrada bir durum oluşmuş. Ya gönder adayı ya. Bir tane oyuncuyu şu maçta ofansif oyuncum yok diye şikayet edeceğini, şu adayı kampta geçirmiş. Göndereyim ya. Hani ne kadar kötü olabilir yani.
1: Olumlu örneği Fatih Terim dönemi miydi abi? Tam hatırlamıyorum. Yanlışsam düzelt. Ozan Kabak.
0: Tabii ya, işte Fatih Hoca bir de anlatıyor o süreci.
1: Evet evet, doğru.
0: Anlatıyor kendi kanalında değil mi? Ya bir penaltı, iki penaltı diyor ki kardeşim oynayacaksın diyor. İlk sen yazılacaksın diyor.
1: Şu an Hoffenheim'de kadroya ilk yazılan
0: isim. Milli takım oyuncusu. Şimdi zaten Fatih Terim'le Okan Buruk hep kıyaslanıyor, tamam mı? İkisi de 4 sene üst üste şampiyon oldu ya. Bak yani kıyaslanması Fatih Hoca'ya büyük saygısızlık. Ya yanından geçirmem yani. Çünkü Fatih Hoca'nın burada kendi evladın dediğin akademinden oyuncularla gelişerek gidiyor. Emre'si, Okan'ı, Bülent'i değil mi? Tugay'ı gelişe gelişe gidiyor. Burada bir karşılık var. Burada yok ki karşılık. Burada o harcadığın paralara bak ve o dönem Galatasaray UEFA ve Süper Kupa'yı alıyor. Bak UEFA evet. Ve Süper Kupa. Burada ne var Avrupa'da ya? Başarı diye bu sene başarı dediğin Liverpool'da Galatasaray 8-0 yenilse kim itiraz edebilirdi o maça?
1: Kimse, Uğurcan yani olmasa. Ya
0: 8-0 bitse kimse itiraz edemezdi ya. Juventus maçına gidelim. Turu atlamana rağmen 10 kişi neredeyse 90 dakika oynayan bir takıma elensen kim itiraz edebilirdi? Erif atsa orada ceza sahasının içinden son vuruşu elendin. Ama başarı diye anlattın. Anlattın da kadronda 75 milyon euro bonservisle aldığın oyuncu var.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.
0: Olmaz yani şimdi. Fatih Hoca'nın tesadüfü olabilir mi? Yine oradan bir örnek vereyim. Ceyhun Müderrisoğlu, bugün Bülent Korkmaz'ın yardımcısı Antalya Spor'da. O dönem Fatih Hoca ile akademilerde çalışıyor Göksel'in altyapılarda. Bir YouTube kanalına konuk oluyor. Anlatıyorlar işte. Ceyhun diyor ki, Ceyhun Hoca diyor ki, ya diyor Fatih Hoca diyor sürekli diyor bizle diyor iletişim halindeydi diyor. Hatta diyor iç saha maçlarında diyor bizim de diyor U19'un oynadığı maçların diyor izlerdi tamamını. Hatta en kötü maç erkense diyor bir yarısını izlerdi diyor ve sürekli bizle beraber iletişim halindeydi. Şimdi mesela Fatih Hoca niye izliyor oyuncuları? Şey diyemez mi mesela? Onlar da hoca bana rapor edin kimlerin olacağını. Niye izliyor? Çünkü onların gözden kaçırdığı birini görebilir Fatih Hoca.
1: Evet.
0: Ceyhun Hoca'nın

0: yetersiz gördüğü bir çocuğu orada Fatih Hoca farklı bir gözle alıp başka bir seviyeye çıkartabilir ki çıkartmış da örneği de bir hayli fazla. Okan Hoca'nın bir tane sen biliyor musun böyle bir şey yaptın? Hiç duydun mu yok? Sen Galatasaray'ın bu sene nerede antrenman yapacağını daha düne kadar kimse bilmiyordu. İnanabiliyor musun bu durumu? Florya biliyorsun şu an.
1: Tabii evet.
0: İlk Okan Buruk şu an var ya ortalığı ayağa kaldırması lazımdı. Şöyle Kemerburgaz'a biz geldik nasıl olurdu altyapının şu an Kemerburgaz'la ilgili planlaması yok. Galatasaray altyapısı şu an antrenmanını nerede yapacağını, nerede kalacağını böyle göçebe bir şekilde geçirecek. Niye? A takımı taşırken Osimhen'ler onlara bunlara milyon euroları verirken verme demiyorum hadi ver. Vermemen gerekiyordu yoktu öyle bir ekonomin de hadi ver ver. Altyapın ayıramadın mı şuraya birkaç milyon euro da çocuklara da bir tesis yapalım ya. Ve o kulübün teknik direktörü de şu anki teknik direktörü de o konuda örnek rol model olması gereken kişi.
1: Evet.
0: O yüzden Fatih Hoca ile Okan Buruk'un yan yana getirmem yani.
1: Sayın İbrahim Hocam, bana göre Fatih Tekke şu an hala Trabzonspor'un başındaysa bunu Muçi'ye borçlu. Geçen yılki başarı da sadece bireysel futbolcu başarıları. Fatih Hoca'nın kattığı pek bir şey yoktu bana göre. Tek oynadığımız maç Galatasaray maçıydı. O maçtan sonraki 6 maçta 2 mağlubiyet, 3 beraberlik, 1 galibiyet var.
0: Ya öyle diyemem tabii, haksızlık ederim. O kadar keskin ifade kullanamam ama şunu söylerim. Ki biraz önce de ifade ettiğim gibi teknik direktörlük anlamında geçtiğimiz sezonun onunla mı ya da oyuncu becerisiyle mi alakalı olduğunu bu sene net bir şekilde test edeceğiz. Çünkü önümde benzer Hamza Hamzoğlu örneği var. Yoksa Hamza Hamzoğlu 3 kupa aldı yani.
1: Evet.
0: 3 kupa ne demek? Şampiyonluk var, süper kupa var, Türkiye kupası var. Şimdi ama sonraki sezonlarda Hamza Hamzoğlu hiçbir yerde yok.
1: Benzer bir örnek de aslında Sergen Yalçın değil mi abi?
0: Ya aynı.
1: 3 kupa oldu.
0: Şampiyonluk değil mi? Hı hı. Türkiye kupası, süper kupa. Aynı Sergen Yalçın devamında yok.
1: Evet.
0: Şimdi ben sürdürülebilir bir başarı görmedikten sonra bir sene üzerinden seni çok iyi teknik direktör diye ayıramam ki. Sen o dönemin rakiplerin, oyuncuların belli ki kaymağını yemişsin Sergen Yalçın olarak. Çünkü devamın yok. Niye Fatih Hoca için bu ifadeyi kullanmıyorsun? Niye Okan Buruk için bu ifadeyi kullanmıyorsun ki? Okan Buruk'u eleştiriyoruz ama Okan Buruk'un sürdürülebilir bir teknik direktör performansı var. Çünkü Akhisar'da kupa, Başakşehir şampiyonluğu burası. Onun farklı bence davranış anlamında eksikliği var. Zaten Okan Buruk bu kadar kupayla uluslararası bir takıma gidemiyorsa, yani Avrupa'nın önemli bir takımına gidemiyorsa ki dil sorunu olmamasına rağmen, İtalya'da Inter'de oynamış olmasına rağmen gidemiyorsa oralara, bunun temel sebebi o işte hiçbir oyuncunun gelişimine dokunmama hadisesi. Sürekli oyuncularla problemi ortadan kaldırma hadisesi. O yüzden Okan Buruk gidemiyor buradan Avrupa'ya.
1: Gidemiyor mu, gitmiyor mu sence?
0: Bence gidemiyor. Almaz ki, nasıl alacak şimdi? Ndombele'yi o halde sahada gören bir scout bir alır mı o takımından? Bu halde bir oyuncu sahaya gidiyorsa orada ne antrenman yapıyorlar der. Ya da açıp Galatasaray'la Okan Buruk'la oyuncu konusunda, gelişim konusunda bakmazlar mı yani? Yelert'i geliştirememiş, Cuesta'yı geliştirememiş, Frankowski olmamış, sistemde değişmiş. Bakmaz mı adam? Osimhen varsa kazanıyor, yoksa kazanamıyor. Şimdi, ve sormuyor mu zannediyorsun açıp Mertens'e, Icardi'ye? Mesela Icardi'yi o halde görünce demiyor mudur mesela İtalya'da bir kulüp sportif direktörü? Arkadaş sen bu halde nasıl bu kiloyla ya, sen hiç antrenman yapmasan bu halde olman lazım. Siz nasıl bir antrenman yapıyorsunuz ki sen hala kilo anlamında sorun yaşıyorsun? Mesela ne oluyor orada ya? Ya onu bilmiyor mu şimdi? Teslim olur mu? İtalyano'nun geldiği ülke ya orası.
1: Evet.
0: Bak İtalyano'yu da almadılar orada değil mi? Mesela Inter'in
1: boşta kaldı.
0: Boşta kaldı. Sana geldi, yoksa Inter Milan istese herhalde gelmez değil mi bize yani?
1: Tabii.
0: Roma şu an istese onu. Bak o ülkenin antrenörü geldi, sana ders veriyor. En iyisini alır mı buradan Okan Buruk'u, oraya götürür mü? Bence mümkün değil.
1: Selamlar, geçen sezonda söyledim. Bu ligde iki teknik direktör var. Biri Osimhen'in, diğeri Onur Acun'un ekmeğini yediler. Bu ikili ve İsmail Kartal devre arasını göremeyecek. İbrahim Yavuz ne söyler bu konuda diyor Rıdvan Bey.
0: Gidişatları iyi değil. İtalyano bu anlamda yani o söylediği örneği onaylıyor, destekliyor yani. Hani İtalyano farkı burada zaten bizde nedir durum? Eğer yarışın içerisinde yoksan kimse sana sabretmez. Ne Okan Buruk'un 4 sene üst üste şampiyonluğuna bakar, ne İsmail Kartal'ın gel dediler geldik gittiler gittiye bakar, ne de Fatih Tekke'nin Trabzonspor aşkına bakar yani. Dinlemez kimse kimseyi. Başarı varsa eyvallah, yoksa devam derler. Burası böyle bir ülke maalesef.
1: Galatasaray taraftarıyım. Helal olsun İbrahim hocama, çok doğru söylüyor. Hep transfer, hep pişmiş oyuncu peşinde Okan Buruk. 4 yılda bir tane altyapıdan oyuncu çıkmaz mı? O zaman kapatsınlar altyapıyı, boşuna para harcamasınlar. Sadece laf olsun diye hazırlık maçlarında oynatılıyor, sonra geri gönderiliyorlar. Ne yani, sezon başında bu genç çocuklar nasıl bir performans sergilemesi lazım ki A takımda rotasyona girmesi gerekiyor? Niye kaldırdı? Yeterince süre bulamadı. Trabzon alsaydı dün ilk 11'de oynuyor olurdu. İnşallah Batrakov'da aynı şekilde olmaz. Teşekkürler diyor Kurtuluş Bey.
0: Yani dediğim gibi şimdi burada göreceğiz yani, ama çok ciddi anlamda soru işareti var bu oyuncuda. Yani oyuncudan ziyade bir de şöyle bir durum vardır. Mesela diyorlar ya, oyuncu ne katar Galatasaray'a? Bence soru şöyle sorulması lazım: Galatasaray oyuncuya ne katar? Çünkü sistem belirleyecek ya. Şimdi burada her taraf dağılmış düşünse, kırık dökük burası, yok mikrofonun, yok hiçbir şeyin yok ve sana diyoruz ki gel bize ne katarsın? Senin bir şey katabilmen için bir düzene ihtiyacın var değil mi? Şu sisteme, oraya buraya. Şimdi bunların hiçbiri, bir tane şey çalışacak ya da ikide bir ses gidecek, kısılacak. Sonra biz diyeceğiz ki Göksel'in bize bir şey katamadı. Yok ya. Şimdi onun da bir şey katabilmesi için bir sisteme ihtiyacı var yani. Sistemi görmüyor ki, bilmiyoruz biz şimdi. O kadar bilinmezi içinde barındırıyor Galatasaray'ın şu anki durumu.
1: İstanbul'dan Serdar Bey diyor ki, adamcılık ve torpilcilik olduğu sürece imkansızı konuşuyoruz. Avrupa'da final oynayan Trabzonlu gençlerden kaç tanesi piyasada yayınlar?
0: Aynı fikirdeyiz. Yani biraz önce bizim söylediğimiz, bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani bir tanesi mi yok ya o yarışın içerisinde? Ahmetcan Kaptan'ı geldi, Hollandalılar aldı götürdü yani. Çünkü sen hiç kimseye o şansı vermiyorsun ki. Ama sen gidip şeye veriyorsun. Fatih Hoca'nın basın toplantısını dinlesinler. Son maç önü basın toplantısını, son maçtaki. Orada görürler. Yani Ferencvaros maçından bir gün önceki basın toplantısında sayıyor gençleri. Bir tane Türk yok içinde. Evet. Hepsi yabancı. Daha onlar var diyor. Bir tane duymak istemez mi ya Trabzon? Ve eminim ben ya o çocuklar ya da onların babaları, hepsinin evinde bir Fatih Tekke bir posteri vardır değil mi? Ya da o kadroda bir Fatih Tekke vardır yani. Ya istemez misin yani, evinde fotoğrafın olan o çocuğun geleceğine dokunmak istemez misin yani? Ben bilmiyorum. Ya geçmişte böyle yapıldı çünkü. Özkan Sümer öyle yaptı. Yani öyle yaptı. Rahmetli Gündüz Sekin Onay öyle yaptı. Metin Türel öyle yaptı. Ben bunlarla genç milli takımda bu insanlarla çalıştım yani. Biz böyle gördük bunlardan. Onlar da biliyorlardı, gidip yurt dışından alabildiğimiz kadar fazla oyuncu alalım, gidelim oradaki gençleri alalım, Afrika'dan alalım, oradan. Ya gelsin gelmesin demiyorum, hani yanlış anlaşılmasın, onlar da olsun. Ama buradaki çocukları yok sayıyorsun ya. Ve tutturdum mesela bu Tarık Çamdal ya. Mesela sıkışan Tarık Çamdal diyor. Neymiş, çok para istiyor. Verme abi. Gelmiyor o zaman diyor. Verme, veriyorsun, geliyor, kızıyorsun. Verme bak. Ali Koca Abdülkerim'e dedi, etmezsin o parayı dedi. Ama ediyormuş. İşte problem orada. Bizde o edip etmeyeceğini edip etmeyeceğini bilen insanlarda sorun var. Hatta demişti ya Ali Koç bir gün, sunum yaptı bana dedi, hatırlıyor musun? Bir sportif direktörle ilgili.
1: Evet.
0: Sunum yaptı. Mesela ya ben mesela bu radyo ile ilgili birinin bana sunum yaptığını ve benim yeterli ya da yetersiz olduğumu söylediğimi düşünsene mesela. Mesela radyoculukla ilgili ben diyorum ki ya Göksel'in bir arkadaş geldi bana sunum yaptı. Ya sen demez misin abi, sunum yaptı da senin bu konudaki donanımın ne, eğitimin ne yani. Hani karar vermek doğru, için doğru. Değil mi yani, hani ben yani sana sunum yapmış bir sportif direktör, sen de onaylamışsın. E kendi şeyin, donanımın bu konuda, bilmediğin bir konu hakkında neye ikna olduğunda tamam dedin. İnsan demez mi yani, ya sunum yaptı bana dedi, ikna oldum dedi. Ya bilmediğim bir konu hakkında, ya o yüzden bana
1: neye
0: bunlar
1: ikna olduğunda açıklasa mesela.
0: Ya evet demiş. Yani neye ikna oldunuz? Bak ikna olduğun konuda yanılmışsın, etmez demişsin Abdülkerim. 4 tane şampiyonluk yaşamış oyuncu.
1: Trabzonspor ve Beşiktaş analizim. Şu Trabzon olayını bulamazsa kimse bir şeyler beklemesin Trabzonspor'dan. Beşiktaş da bence her sene olduğu gibi iyi başladı. Çok abartılıyor. Oynadığı en ciddi takım Midtjylland, ligimizde Başakşehir'in altında bir takım bence. Beşiktaş'ın bu hafta Alanya ve sonrasında Fenerbahçe maçları şampiyonluk yolunda belirleyici olacak. Midtjylland de Başakşehir'in altında değil bu arada abi.
0: İyi de Başakşehir kime elendi?
1: İnter çok iyi.
0: Bak kim yazan kim arkadaşımızın? Ya ismiyle hitap edelim diye soruyorum yani. Ya
1: yazmıyor.
0: kimse ismini yazmıyor ülkede, ben anlamadım ki. Bize de böyle hakaret ediyorlar, hiçbirinin ismi yok yani. 0-0-0 takipçiyle ağzına geliniz. Şöyle ya, bunu söylerken bir bakmaz mı insan, bu Başakşehir yani kime elendi diye. Bir de bu yorumu yaparken Beşiktaş'ın, biz ısrarla oyundan bahsediyoruz. Biz demiyoruz ki ya Beşiktaş Roma'yı yendi, Inter'i yendi, Milan'ı yendi. Ki aynı Beşiktaş için o zaman, madem sizin dediğiniz gibi o pencereden bakalım. Ya 9 kişi Konya'yı yenemedi Beşiktaş, mağlup oldu ya.
1: Evet.
0: Eğer kıyasla onu neyle anlatacağız o zaman yani? 9 kişi takımı yenemedi. Ne diyeceğiz biz? Ne demiş olduk ya da biz yani? Oyun diyoruz, teknik direktör davranışı diyoruz. Mesela bu hiçbir şey anlatmıyor mu kimseye? Bu adam nasıl oluyor da 1-2 ay önce, buraya gelmeden önce bir yerli, o kulübün efsanesi bir teknik direktörün sürekli 3-4 transferden önce yarışma şansımız yok, makas çok açık dediği takımla bu kadar kısa sürede bu kadar insanı bir araya getirip bu oyuncuları yukarı çıkardı. Ya bu nasıl yapıyor bunu? Burada bir şey var dememiz gerekmiyor mu bizim ya? Niye sürekli Midtjylland ne ki, o ne ki, bu ne ki? Sen de Lozan'a elendin ya.
1: Hayır abi, bunun bir sonraki versiyonda şey oluyor mesela. Beğenmiyor işte. Tarihin en kötü Juventus'u oluyor.
0: Ya ben inanamıyorum. O da enteresan. Yenmiş galası tarihin en kötü Liverpool'u ya. Sen tarihin nesisin? Hani onu mesela orada evet, senin karşılığın ne yani? Ayrıca niye onunla ilgileniyorsun? Bak orada bir şey var, oradan ne alabiliriz, artıları koy cebine. Niye sürekli bir şeyle savaş halindesin, hiçbir şeyi beğenmiyorsun? Ya onu da anlıyorum. Bak, dinleyen herkesin her söylediğini anlayabiliyorum. Onlar eski futbolcu değil, sportif direktör değil, kulüp başkanı değil, idareci değil. Onları anlıyorum. Benim anlayamadıklarım tamamen o bahsettiğim pozisyonda olan insanların dili. Bu söylediğini sportif direktör söylüyor, teknik direktörü söylüyor. İşte İsmail Kartal en çok ben puan aldım diyor. Şimdi bunu nasıl bir teknik direktör dile getirir? Diyor ki Yusuf Akçiçek'i ben çıkardım diyor. Yusuf Akçiçek'te 6 tane mi yedim bir Danimarka takımından? Elimde stoper yoktu dedi. İsmail Yüksek'le beraber oynattı. 5 mi bitti, 6 mı bitti Fener? Norşanat'la 6 bitti. O maçtan sonra elimde yani o çocuğu yok saydı ve hatta şöyle dedi yani, ne yapayım işte yani, çocuk oynadı 6 yedik dedi. İşte aynı çocuk için ben yetiştirdim dedi İsmail Kartal ve o çocuk varken gitti İtalyan stoper neydi, penaltı kaçırdı hatta. Bonucci'ye emekli ikramiyesi verdi Fenerbahçe. Mesela eğer gerçekten o gün Ali Koç'a şu ifadeyi kullansaydı, başkanım kim Bonucci mi? Ben gideceğim, İtalyan Bonucci gelecek buraya, ona emekli maaşı vereceğim. Toplasan 10 tane maç oynaması için. Ben Yusuf Akçiçek'le oynarım. Gerekirse onunla kaybederim. Dese eyvallah diyeceğim. Ya onu yapmışsın. Bak onu yapmışsın. Gitmişsin adama emekli maaşı vermişsin. Oyun da seni bir yerden cezalandırır. O adam da gelmiş en kritik anda penaltıyı kaçırmış. Elenmene o penaltıyı kaçırarak sebep olmuş. Sen şimdi bunların hepsini bir tarafa bırakıp diyorsun ki ben çıkardım. Şimdi sen bu dili kullanırsan idareci olarak, teknik direktör olarak, ben hani yazan taraftar kısmında olan insanları anlayabiliyorum yani. Bu böyle konuşursa o da öyle yapar, şaşırmıyorum yani.
1: İbrahim hocam, Özkan Sümer de bilirdi almasın diyor ama onların zamanında iki yabancı kuralı vardı. Takımlarda sadece iki yabancı oynatılabiliyordu. Dolayısıyla yerli oyuncular kıymetliydi. Gençlerin içerisinden de oyuncular bulup çıkarmak, takıma monte etmek zaten önemli bir vazifeydi.
0: Yani şey mi iddia ediyor, yabancı sayısından dolayı mı almamış Özkan Sümer yani?
1: Yani biraz
0: öyle. Ya da Fatih Terim, ama... Fatih Terim o yüzden mi almamış yani? Hadi o zaman Galatasaray'dan gidelim yani. Ya öyle şey olur mu, yapmayın lütfen yani. Bu düşünüşüm, ben sen bunu söylediğin zaman ben sana ne anlatayım, bir sürü örnek vermişim, oradan oyuncular gelmişim diyor. Sen diyorsun ki Özkan Sümer'e de verseydin öyle yapardı diyorsun. Ben hiçbir şey demiyorum. Hadi tamam, şimdi aklıma geldi. Şimdi yapıyorsun, tam bak Özkan Sümer'in olduğu döneme götürmeye çalışıyor federasyon, düşürmeye çalışıyor. İtiraz ediyor teknik direktörün, kızıyor. Kızıyor, oynatmak istemiyor ki Türk oyuncuyu. Yarışamam ben Türk oyuncuyla diyor. İstemiyor adamın öyle bir niyeti yok yani, ben yarışamam Türk'le diyor. Bunun yabancı sayısına özgürlükle, ki sen hiç Göztepe, mesela Göztepe'den örnek vereyim yani, bir yerden bir şey bulmam lazım, ikna edemiyoruz insanları. Göztepe'de iki tane yabancı var değil mi kulübü yöneten, bir Hırvat idareci, bir de Bulgaristan'dan teknik direktörleri var, hiç Türk yok kulüpte. Mesela sen hiç Göztepe'den şöyle bir şey duydun mu, yabancı kuralına itiraz ediyoruz? Bak, yabancı kurala itiraz etmiyor. O ona göre hazırlık yapmış. O şeye itiraz ediyor. Türk oynatmak istiyor. Sen yap. yabancı Türk'ü oynatmak istiyor, Türk yabancıyı oynatmak istiyor. Tam tersi olması gerekirken onlar senin çocuğunu eğitiyor, geliştiriyor. Sen hiç mesela onlardan öyle bir şey duydun mu?
1: Yok.
0: Kural dediler, kaçsa sayı ona göre hazırlıyor. Hatta mahcup olman lazım. Arda Okan Kurtulan diye bir oyuncu var değil mi? Fenerbahçe altyapısındaydı. Bu çocuğu kimse gelişimine dokunmak

istemedi. Gitti oraya, işte sağa sola gitti, Karacabey'e falan gitti. En son Adana Demir'e geldi. Adana Demir'de de oynatmadılar çocuğu. Sonra Adana Demir transfer yasağı yedi, cezası yedi ve bütün oyuncuları gidince sözleşme olan bütün gençlerle oynadı. Orada işte Mustafa Dalcı orada oyuncuya bir dokunuş, net bir dokunuş olduğunu düşünüyorum. Onu biraz daha bek pozisyonuna getirdi ve çocuk bir anda bir gelişim gösterdi Süper Lig'de. Bir fark yarattı.

0: geliştirmiş, tekrar sana bu sefer para verip satacak. Gelelim yine İsmail Yüksek'in menajeri benim arkadaşım, takım arkadaşım Emrah. İsmail Yüksek o ara sürekli kiralık gidiyor sağa sola, tamam mı? Sonra Jesus geliyor. İşte antrenmanda Jesus izliyor. Bunlar İsmail Yüksek'e yine kiralık verecekler, tamam mı? Jesus diyor ki ya deli misiniz diyor. Bu nefis bir oyuncu diyor. Biz bununla nasıl diyor. Ya oynarım bununla ben diyor. Ya hocam olur mu falan diyorlar, tamam mı? Yok diyor, ben bunu öğretirim Durcay'a, ben bununla oynayacağım diyor. Sonra oynamaya başlıyor işte, milli takım seviyesi falan. Ben de Emrah'a sordum, dedim ki ya Emrah, kaç tane takım Süper Lig'den istedi? Çünkü o sene Bursa Spor'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Ya Adana Demir ya Bursa'da kiralık oynuyordu. Çünkü Adana Demir, Bursa, Balıkesir hep bir alt ligde kiralık gönderiyordu Fenerbahçe onu. Gidiyordu, geliyordu, gidiyordu, geliyordu. Kaç tane Süper Lig'den bu çocuğu isteyen oldu dedim. Dedi ki bir. O da Ümraniye TFF 1'deyken aynı karşılıklı oynadıkları için Recep Uçar istemiş İsmail Yüksek'i. Yani koca ülkede gözünün önünde bir cevher var. Bu Jesus denilen kişi gelmese, bir yabancı gelmese, çocuk bugün alt liglerde böyle ortalama bir oyuncu olarak dolanacak. Bak gelmiş yine bir yabancı. Bak yine yabancı. Ve sen bana diyorsun ki Özkan Sümer olsa böyle yapardı. Ya ne alakası var? Kaç tane örnek olacak o zaman ikna olacaksınız? Yok, hiç kimseyi geliştirmemişler. Bana Okan Buruk, İsmail Kartal, Fatih Tekke, bak bugünkü olanlardan bir tane bana yazsınlar. Şu oyuncuyu aldı ve geliştirdi.
1: Az önce hatta Bonucci örneğini verdin ya, Yusuf Akçiçek. Yusuf Akçiçek'e de en büyük dokunuşu Mourinho yaptı. Ya yine bir yabancı.
0: Ya yine oynatmadı Yusuf Akçiçek. Aldı Mourinho. Bir de Mourinho'ya ben verdim diyor İsmail Hoca'ya.
1: Evet.
0: Ya yok, hep bak şeyi de öyle. O Yiğit'i de Tedesco.
1: Ya Arda Güler, Vitor Pereira.
0: Arda Güler'in başlangıcı öyle. Ben anlamıyorum yani, hani hiç kimseye dokunmamış bu kadar yerli teknik direktör var. Ve ülkede ısrarla kural kalkarsa yerli oyuncular çok para ister diyorlar. Sanki yabancılar da hani bedava geliyorlar. Yabancılar da bedava geliyor. 30 milyon euro veriyorsun Batrokov'a. Şu Tarık Çamdal'a verdiğinle Batrokov ya da neydi o Leslie ya da Yelert. Mesela niye hiç kimse Tarık Çamdal örneğini verirken Yelert'i vermiyor? Mesela Yelert'e verdikleri bonserviste Tarık Çamdal'a verdikleri bonservis arasında ne fark var? Tarık Çamdal olunca Türkler hemen çok para istiyor, aman kuralı kaldırmayın. Yelert var, onu niye görmüyorsun? O da yabancı, bak ona da vermiş aynı parayı. Senin burada sorunun yerli yabancıyı kaldırmak değil. Parayı doğru harca. Analizi doğru yap. Kim sizin scout ekibiniz? Kim izliyor bu oyuncuları? Yelert'e kim onay veriyor? Kim veriyor? Leslie'ye kim onay veriyor? Otur onlarla tartış. Bonucci'yi kim getiriyor buraya? Bunları tartış. Nasıl oluyor da yurt dışından gelen bir teknik direktör, bir tane adam ya yurt dışından geliyor, senin İsmail Yüksek'ini 10 günde diyor ki ya deli misiniz, bu oyuncu var diyor ve o oyuncu amil takım seviyesinde bir oyuncu oluyor ve Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu oluyor ve bu sırada kimse görememiş bunu. Bak açıp direkt, hani onayladığım için çok rahat söyleyebiliyorum, direkt menajerinden aldım, kimse görememiş ya.
1: Çok örneği var bir daha.
0: Ama yani şimdi
1: de var mesela Bilic'in dokunuşları.
0: Ya Bilic temelini attı Beşiktaş'ın Şenol Güneş'te o başarı yakaladıkları dönem. Bir sürü oyuncu var. Ya sonra diyorsun ki Türkiye'de oyuncu yok. Çok sıkışınca çok para istiyorlar. Yabancı sanki bedavaya geliyor yani.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi? Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.
4: 7 tane iş günün kaldı. Doğru. Yani buralara bırakmasın hikayeyi. Yani şimdi sen Lemina abi, şimdi senin sözleşme uzattığın oyuncuyla bugün gidecek mi gitmeyecek mi diye konuşuluyor. Sözleşme kiraladığın Leslie ile bugün Leslie devam edecek mi etmeyecek mi? 17'de bırakacaklar mı? Devre arasında gönderecekler mi? Ya bugün gönderseler acaba olur mu filan diye düşünmemen lazım.
5: Bir de diğerlerini, senin söylediklerin abi, bir de Lemina, Lucas ana planın parçaları değil mi? Bir de arkaya bak abi, orta saha rotasyonu da İlkay antrenmanda falan felaket diyorlar ya. Hızlı zor yürüyor diyorlar İlkay. Kaan'dan Galatasaray taraftarının herhangi bir beklentisi var mı? Orası da soru işareti. Zaten ikisini at çöpe abi. Yani daha doğrusu at çöpe derken yanlış anlamasın ikisi de yani. Kusura bakmasınlar ama
4: sezon bitmez,
5: bir beklentisi yok, yok Galatasaraylıların ikisinden de.
4: Abi çok basit. Ben dün Trabzonspor maçını seyrettim. Aralı ikinci 45

0: dakikada oyunu aldı Fatih Tekke. Bak Aral gerçekten Galatasaray'ın neden almadığını ben dün o 45 dakikadaki performansla gördüm. Çünkü Aral kapalı savunmada birebir de çok kolay adam eksikten bir oyuncu. Yani Barış'tan daha farklı özelliği var. Yani Barış çok büyük, çok önemli bir oyuncu, çok büyük oyuncu. Ama Aral'la Barış arasında çok büyük fark var. Aral daha böyle bir çalım atan.
1: Yunus'a benziyor.
0: Tabii biraz daha kreatif bir oyuncu. Daha çalım atan, daha sıfıra inen. Orada topu kesiyormuş gibi yapıp fake'i alıp sağ ayağıyla iyi top kesebilen bir oyuncu. Yani Galatasaray Aral'ı almış olsa bugün kanat aramıyordu, onu söyleyeyim. Yani Sané, Yunus, Aral, Barış Galatasaray'ın kanat rotasyonunu güle oynaya götürebilirdi. Yani hem de Türk oyuncu. Yani buralarda çok büyük hatalar yapıldı. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan'dan çıksan, İlkay'dan çıkabiliyorsan, ikisinden çıkıp yani Salih Özcan'ı sen al. Salih Özcan doğru söylüyorum değil mi Meşiktaş'taki oyuncu?
1: Tabii.
0: Sen alabilirdin.
1: Ve boş takdiri.
0: Yani bu planlamaları Galatasaray ya yanlış yaptı ya da
1: yanlış yaptı ortada.
0: Ya da geç kaldı. Yani belki de yaptı.
2: Belki de plan yapmakta geç kaldı.
0: Plan yapmakta zaten çok geç kaldı. Ha. Belki de planı uygulamakta da geç kaldı. Çünkü Galatasaray içinde büyük bir kaos
1: sen
0: var.
1: Sen de biliyorsun. Ve bu oyuncular sana geldi yani. Sen dedin ki Salih Özcan'ın Kaan'dan ne farkı var? Yedek bırakacağım Aral'a niye 12 vereyim? E şimdi sen mesela Barış Alper'in kaldığı senaryoda aldığın kanat oyuncusu yedek kalmayacak mı?
0: Demiroviç'e ya da Barış yedek kalmayacak mı aldın?
1: Ha, mesela.
0: Ne kadar vereceksin?
1: Yani doğru bakış açısı değil bu.
0: Demiroviç'e aldın 25'e mal ettin. E yedek oyuncu. Abi öyle bakmayacaksın meseleye.
1: Aynen
0: bir
1: öyle.
0: De Aral'ın,
1: bir de yerli ya.
0: Ta, hikaye o zaten. Yani Galatasaray önemli yerlileri kendisinin alabileceği yerleri rakiplerine kaptırdı. Bence buralarda da büyük sorun var. Ve bak bu oyuncuları alsaydın sen, Salih'i alsaydın, Kaan'dan çıksaydın, ne bileyim Aral'ı alsaydın, bugün Galatasaray taraftarının bu kadar tepkisiyle de karşı karşıya kalmazdın.
1: Net.
0: Yani Lemina'yla sözleşme uzatmasaydın, ya bugün iyi oynadı Allah'a var. Bir şey diyemem yani. İlk 45 dakika performansı iyi. Ya bugün ben mesela Davinson Sanchez'i çok beğendim. Geçen haftaki Davinson Sanchez tabii. Nerede, bu haftaki nerede? Yani geçen hafta ben ilk 45'te de beğenmiştim
1: ya.
0: Bu arada.
1: Bir ara gol bile atıyordu.
0: Davinson Sanchez geçen hafta ilk 45'te de beğenmiştim ben. İkinci 45'te kadar. Abi maç eksiği yeni. Dünya Kupası'ndan geldi. Bak buralar çok kolay değil. Davinson Sanchez öyle elinin tersiyle itebileceğim bir oyuncu değil.
1: Yok canım.
0: Davinson Sanchez çok değerli bir oyuncu.
1: Buraları
0: iyi planlamak lazımdı evet. Yani geçen hafta ile bu hafta arasında şöyle bir fark var. Yani Galatasaray geçen hafta da aslında Çorum karşısında maçı kazanabilirdi. Yani son dakikalarda kazanabilirdi. Ama geçen hafta ile bu hafta arasında bugün daha fazla konsantre olan bir takım görüyoruz. Yani aşağı yukarı aynı takım oynadı bugün değil mi? Sané'nin yerine Lemina oynadı bugün. Evet. Yani oyun içindeki kurgu tabii farklı olabilir. Ya bir de bu bildiğimiz yani geçen seneden beri Galatasaray taraftarının gözünün kapalı yazdığı bir 11 bu. Hani 10 tane ismi zaten yazıyorsun.
1: Ya zaten maçtan önce söylediler ya abi. Geçen seneki
0: 2-0'lık Trabzon.
1: Sene, pardon.
0: Bir önceki sene.
1: 2004, sene önceki.
0: 24-25. Trabzon deplasmanı.
1: Muslera'nın Galatasaray'da forma giyerken Trabzonspor deplasmandaki kadro sadece Muslera yok, Uğurcan mı?
0: Evet.
1: Geçen hafta dedim ya 2025 model abi Galatasaray aslında. Bu sahaya çıkan Galatasaray yani.
0: O dönüşüm yapamadı. Yani eleştiri bölümümüz hep o zaten. Yani bugün Galatasaray 4-0 kazandı. Taraftar mutludur. Ama oynanan oyundan bir memnuniyetsizlik olabilir. Yani az önce Hikmet de rakamlarla da anlattı. Yani biraz yani kalbur üstü bir takıma karşı ya abi işte tabii hep farklı değerlendirilebilir. Yani maç değerlendirmek lazım. O zaman da Galatasaray böyle ikinci viteste oynamayabilirdi.
2: Tabii.
0: Yani o zaman da Galatasaray vitesi arttırabilirdi. Çünkü sezon başı yani biraz da bu maçlar böyle bir daha böyle bir lige adapte maçtır yani. O ne bileyim Davinson Sanchez Dünya Kupası sonrası ikinci resmi maçını oynuyor. Hiç hazırlık maçı oynamadı. Bunlar hazırlık maçı gibi Davinson'a.
2: Bir de şey
0: maç ritmini arttıran maçlar.
2: Takımla yani birlikte çalışma meselesi çok önemli bir olay. Davinson kendi kendine offside taktiği yaptı. 3 tane ayrı pozisyon izledi.
0: Bugün mesela. Bir tane yine arkaya kaçırdı mesela. Çok enteresan.
2: Yani çizgi sabit. Davinson o çizginin önünde duruyor. Önünde dururken offside taktiği yaptığı pozisyon var. Ama maç esnasında senin bence çok güzel bir tespitin var abi. Bu Galatasaray taraftarının bu anda içinde bulunduğumuz duruma gösterdiği reaksiyon biraz da oyuncuların yüzünün eskimesi, bazı oyuncuların üstüne inanılmaz derecede yük binmesi. Barış Alper her sene 50 tane maç oynuyor.
1: Tabii.
2: Abdülkerim Bardakçı'ya bakıyorsun 44-45 evet tane maç oynuyor.
0: Davinson da öyle.
2: Davinson Sanchez'i kesemiyorsun.
0: Salah'ı da öyle.
2: Evet, Salah'ı yani Singo bir tam sene içinde 3 kez sakatlandı. Bütün olay Şalay'ı da bitti. Torreira'yı kesemiyorsun.
0: Hep aynı 11 ile oynuyorsun.
2: Lemina'nın kronik 2 tane sakatlığı var ve sen buna rağmen Lemina'yı sürekli oynat.

0: yapmak zorundasın. Osimhen'in arkasında kimse olmadığı için onu da alamıyorsun. Şimdi Galatasaray taraftarı diyor ki tamam bu takımda bir özveri var. Ama eskidi artık bu takım. Yani omurgası eskidi bu takımın. Omurgası yıprandı bu takımın.
1: Abi bu adam muhteşem bir şey işte. Allah'ın bir yani gerçekten bir lütfu ya. Evet. Yani bu adamın hani Osimhen'in Galatasaray'da forma giyiyor olması filan yani gerçekten bazen insan böyle rüyanda görsen inanamayacağın bir durum bu. Icardi de öyleydi.
2: Tabii.
1: Yani Icardi'nin de Galatasaray yani Galatasaray'ın en büyük şansı son 4 yılda Galatasaray 4 yıl üstte şampiyon oldu ama yani en büyük şansı çok büyük oyuncularla çalışma imkanı buldu. Yani Okan Hoca da öyle. Tabii. Okan Hoca şimdi bunu yanlış anlamasınlar. Yani o Okan Hoca eleştirisi gibi değerlendirmesinler. Yani Galatasaray Icardi arkası Mertens oynadı. Geçen sene tabii. Osimhen bir önceki sene yani bir an Osimhen ya şöyle düşün Osimhen'i yani senin elinde Icardi ve Batshuayi varken sana Osimhen fırsatı doğdu ve aldı bu kulübü yönetenler. Bence çok doğru bir iş yaptılar. Ve Icardi çapraz bağ koparttı. Sen eğer Osimhen'i almamış olsaydın Galatasaray o sene şampiyon olamazdı. Osimhen seni tuttu o yarışta. Yani işte bugün yine geldiğimiz noktada Batrakoğlu'yla ilgili beklentiler çok yüksek. İnşallah Galatasaray'da Galatasaray'ı yönetenlerin bu transferleri gerçekleştirenlerin beklentilerini karşılar, taraftarın beklentilerini karşılar. Bir potansiyelden bahsediyoruz. Yani çok farklı. Şimdi rakamlarına baktığımız zaman çok iyi rakamları var. Gol asist rakamları müthiş. Batrakoğlu'da
2: benim en çok sevdiğim ve hayran olduğum olay ne biliyor musun abi? Yani böyle heyecanlandırıyor. Oyuncunun kendine olan özgüveni. Yani Lokomotiv Moskova'dayken de 5 büyüklükten teklif gelirse 20 milyon euroya çıkış maddesi koydurması. Galatasaray'a gelirken de 55 milyon euroluk serbest kalma bedelinin 55 milyon euro diretmesi. Ya bu bir oyuncunun kendine olan özgüvenini net bir şekilde ortaya koyuyor. En yakın örneği Kim Min-jae. Singo'da da var.
1: Singo'da 60 koydurdular.
2: 60. Abi Singo'da da zaten şu an kapında olan kulüplere bakar mısın? Inter'le Newcastle mesela. Var piyasası. %100 bence Batrakov zaten Şampiyonlar Ligi'nde performans sergiledikten sonra belki Galatasaray'ı orada tatmin etmeyecek 55 milyon euro. Çünkü zaten bu oyuncuya sen 30 verdin.
1: Keşke koymasalardı.
2: Bir de ama gelmiyormuş abi. Diretmiş. Bunu koyarsanız gelirim
1: 75
2: demiş.
1: Koysalarmış abi.
2: Abi oyuncu belirlemiş. Oyuncu ve menajeri belirlemiş rakamı. Eğer bu maddeyi koymazsanız gelmem demiş Batrakov. Çok açık ve net. Ya o yüzden bu futbolcunun abi hani Galatasaray'ı bir basamak görüp Avrupa'da çok daha büyük bir takıma gideceğini yani.
1: Bu arada konuşuyoruz kafalara ya, keşke öyle bir performans sergilese de 25'e aldığını 55'e satabilsen ya. Tabii bu nerede abi bizim hiç görmediğimiz bir şey bu.
2: Abi Galatasaray'da rekorne Sasha Boy değil mi? 30.
1: Evet. 35. Yani hadi evet. maç falan içinde bir paket ya 35 lira ona ya 30 değil. 30 para.
2: Gitsin 55'e. Ya tabii, yine rekor olur.
1: Tabii 55'e gitsin. Ya şimdi burada gidecek bir tane çok büyük paraya gidebilecek bir tane oyuncu var potansiyel. Gördü de. Yani 130'ları 140'ları biraz zorlasan 150'leri gördü Osimhen. Yani o da abi gerçekten hani Osimhen deyince insanın böyle yüzünde bir gülümseme oluşuyor ya. Yani
2: ne 63 gol 16 asist 79 bu, gol skor katkısı.
1: Abi Hacı 72 60 düşün. 192 maçta Hacı. Bu 76 maçta 63 60. Bu geçen sene yani geçen 2 yıl ya 1,5 yıldı. Bu adam 1,5 yıl 2 yıl. Geçen tabii. sene yarım oynadın say yani sen Osimhen'i.
2: 34'te 20.
1: 20 maç oynadın ligde. Yani bu adam geçen sene sakatlık işte Afrika Kupası o bu filan olmasaydı Galatasaray geçen sene bu kadar zorlanmayabilirdi şampiyonluk yarışına. Galatasaray yani yine şampiyon oldu zorlanmadık diyen olabilir ama bence zorlandı Galatasaray. Osimhen yokken çok zorlandı. İşte Osimhen'sizliğe bir şey bulması lazım Galatasaray'ın. Yani Osimhen'in arkasında şey Galatasaray strateji değiştirdi. Şimdi oraya bir tane Osimhen arkası daha Osimhen'in yokluğunda problem çıkartmayacak bir oyuncuyla yola devam etmek istiyorlar. İşte o da muhtemelen Demirović. Yani onları bir konuşalım. Transfer insanların en çok merak ettiği konu.
2: Tabii ki.
1: Transfer Okan Hoca'nın açıklamaları, oyuncuların açıklamaları geldiyse arkadaşlarımız onları da hazırlasınlar. Ben maç önü Okan Hoca'nın açıklamasında şeyi çok beğendim ama. Yani geçen hafta biz şeyden kulübeden oyuna atacak hamle oyuncusu sıkıntısı yaşadık. Bence Sarı'nın performansından memnun değildi ama onu da çok kibarca dile getirdi yani. Sarı bizim
0: için
1: değil. Yani biz Sarı'yı bu kez bir hamle oyuncusu olarak değerlendiriyoruz dedi. Bu. Leroy Sané değişikliği yaptık. Demina'yı aldık. Sarı'yı forvet arkasına aldık. Sarı'nın performansından da memnunum. Geçen hafta pozisyonların içindeydi. Devamında kulübeden getirecek oyuncumuzun olması önemli. Geçen hafta bunun sıkıntısını yaşamıştık diyor çok. Yani aslında Sarı'nın performansından memnun değil.

0: ama bunu kibarca anlatıyorum.
1: Hoca fatura kestim demiyor. Demiyor. Diyor ki ben onu maçın ilerleyen dakikalarında kullanacağım.
0: Çok son derece yerinde bir açıklama.
1: Çok yani. Güzel bir iletişim dili bu arada.
0: Aynen.
1: Bu aynı açıklama.
0: Maç öncesindeki açıklama.
1: Maç öncesi açıklama. Bu Okan Hoca da bu arada bir şey söylerken başka bir şeyi işaret etme olayı yok. Çok net bir şekilde koymuş burada.
2: Bak zaten bu yüzden Yıldız yönetiminde evet. Okan Burun yani marka bir numara Okan Hoca Yıldız yönetiminde.
1: Ya geçen hafta kilidi kıramadık ondan dolayı böyle bir değişiklik yaptık diyebilirdi mesela ama onu söylememiş. Özel haber: Galatasaray Demirovic istiyor, satacak mısınız? Stuttgart sportif direktörü Fabian Wohlgemuth, ekstrem bir rakamda anlaşırsak neden olmasın, Demirovic'i satmayı düşünmüyoruz ama 30 milyon euro üstü bir rakama olursa veririz. Yoksa satmak zorunda değiliz. Demirovic bizim için önemli bir futbolcu demiş. Ama bu çok klasik bir Alman pazarlama stratejisi.
0: Yani ne diyecek ki? Biz tamam Galatasaray 17 teklif etti. 18'e veririz diyecek hali yok. Bu bir süreç abi. Şu anda bir süreç yürüyor Demirovic'le ilgili. Bu arada herkes çok yakın olduğu konusunda Galatasaray'da takip eden arkadaşlarımıza bakıyorum. Yani bitirmek üzere olduğu konusunda haberler geliyor. Bendeki yani bilgi o kadar Galatasaray'ın çok yakın olduğu yönünde değil. Yani bir pazarlık yürüyor işte. Onlar 30 diyor, Galatasaray 17 diyor. Yani nerede buluşulur, buluşulabilir mi, nasıl devam edilir bilmiyorum. Ama oyuncu tarafının Galatasaray'a sıcak olduğu bilgisi var. Yani oyuncu tarafıyla ilgili bir problem olmayacağı gibi bir durum var. 4 milyon euro civarında bir rakama galiba.
2: Ben de bendeki bilgiyi ileteyim Arık abi. Hatta fotoğrafı da ekrana getirebilirsiniz. Mehmet Ersoy çok uzun süredir rahmetli babamın bir arkadaşıdır o da.
0: Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin. Almanya'da Mahmut Küçük. Mahmut Küçük Allah büyük foto muhabiriydi. Aynen evet, toprağı bol olsun sağ ol Arık abi.
0: Ben yetiştim.
2: Ya, çalıştın mı sen?
0: Düşün,
2: biz yetişemedik yani. Orada. Bayağı yaşlanmışsın Arık abi. Cansın. Teşekkür ediyorum. Mehmet abinin oğluyla karşılaşmışlar Stuttgart havaalanında ve nitekim de Demirovic Galatasaray'la görüştüğünü doğruluyor ve önümüzdeki hafta haber bekliyorum. Galatasaray'da forma giymek istiyorum ifadesini kullanıyor. Şu anda bendeki bilgi de evet Galatasaray'ın net bir şekilde transferinde çok ciddi bir mesafe kat ettiği ve Alman kulübüyle aslında sportif direktör 30 milyon euro demiş ama 20 milyon euro bandında bir anlaşma yakın. Futbolcu da Galatasaray'a gelmeyi kabul etmiş durumda. Fakat bir anlamda Galatasaray'da tek bir kontenjan kaldığı için evet. O kontenjanın işte Demirovic gibi net bir santrafor ama ki kanat olarak da ya da yardımcı oyuncu olarak da oynayabildiğini söylüyor futbol bilgisine güvendiğim isimler. Sen de biraz sonra yorumlarını yaparsın. Deyim yerindeyse Galatasaray'da gerçekten de efsane isimlerden bir tanesidir sağladığı katkıyla. Necati Ateş'e benzetiyorlar Demirovic'i.
0: Kırık forvet diyorlar işte.
2: Aynen.
0: 10 numaralı
2: da fizik
0: oynadı.
2: Gücü de iyi olduğunu
0: söylüyor. Osimhen'le birlikte sadece oynayabilir demek o. Hı. Bilmiyorum ne diyorsun sen?
2: Şöyle bir son şey yapayım.
0: Onu bitirmeden bir tam o bölümü alalım ki, şey yapalım.
1: Şimdi Osimhen'le birlikte oynama olasılığı oldukça yüksek bir isim. Yani maçın kilitlendiği zamanlarda ikili bir arada oynayabilirler. Görece daha fazla hücum edilmesi gereken maçlarda Batrakov önü, Demirovic onun biraz daha önü Osimhen şeklinde konumlandırılabilir. Çok topla temas eden bir isim değil. Daha çok böyle gölge santrfor gibi oynayabilen bir isim. Stuttgart'ta şu anda herhalde satış sürecinde olduğundan dolayı Pejcinovic'i oynatıyor. Hat-trick yaptı Pejcinovic. 85'te girdi Demirovic. Hani başına bir kaza bela gelmesin modunda takılıyormuş gibi görünüyor Stuttgart. Oyuncunun daha çok organize edilmiş hücumları finalize eden rolde olduğunu gördüm ben Stuttgart'tayken. Orada şöyle bir durum vardı. Deniz Undav'la birlikte oynuyorlardı. Arkalı önlü. Hmm. Deniz Undav geri çekiliyor, stoperleri sırtına alıyor. Arkada oluşan boşluğa direkt Demirovic giriyor. Yani tam Osimhen alsın, süpürsün, aradaki boşluğa Demirovic girsin transferi. Yani ben hamleyi böyle mi yapardım? İşte senin söylediğin şeyler Galatasaray'a bunu mecbur bırakıyor. Aralı almazsan, Salih'i almazsan bu yabancı kontenjanındaki meselede bir risk almak zorundasın. Ya kanat, ya on numara, ya santrfor. On numarayı kapattı Galatasaray, kanat yerine de Demirovic'i santrfor aldı.
0: Yani on numarayı 23 yaş altı olarak kapatmak da büyük avantaj aslında.
1: Evet, çok büyük avantaj.
2: Bir de bu akşam, şimdi İbrahim abi yazmış, izliyor belli ki yayını. Selamlar olsun İbrahim abiye de. Bu akşam Hansa Rostock Stuttgart maçında Demirovic'in yerine alınan Pejcinovic 3 gol atmış.
1: Evet.
2: 3 gol atmış. Sen Hikmet söyledi mi yoksa?
0: Ya, oynatmadı dedi.
1: Oynattı. Şeyde Demirović 85'te girdi dedim. Tejinović de Galatasaray istemişti herhalde değil mi? Böyle bundan 1-1,5 ay kadar önce.
0: Onu bilmiyorum ben.
2: Ben de bilmiyorum. Ama ya şu var. Şu an Galatasaray'ın kararını bekliyor. Hem oyuncu hem de Stuttgart. Ben 20 milyon euro bandında tarafların çok büyük ölçüde anlaştığını duydum ki futbolcu da gelmek istiyor. İşte bu kontenjan problemi sebebiyle.
0: Ya bence bir işte yerde bir noktada tutuyorlar Ali Naci. Yani Demirović'i de bir noktada tutuyorlar. Bence başka de bir noktada tuttukları oyuncular da var. Yani bu kadar plansız olma ihtimallerini de yani bir noktadan sonra. Çünkü abi transferin bitmesine artık bir hafta 10 günlük bir mesafe kaldı yani. Yani Galatasaray'ın sonuçta bir karar verme mekanizmasında problem var. Yani Demirović karar verse Galatasaray, dediği gibi Ali Naci'nin 17 teklif etmiş. Onlar 20 istiyor. 19'a bitirirsin mesela. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani sen orta sahaya oyuncuyu mesela gönderecek misin? Saray'a bir teklif var mı? Ya da ne bileyim.
2: İşte bu maçı bekliyordum. Şimdi ayrılık zirvesi zamanı Galatasaray'da. Bir anlamda Erzurum
0: deplasmanı. Çatır çatır arka arkaya geçelim. Böyle hamleler görebilir miyiz sence?
2: Ya ben bekleyelim. Öyle çok umut pompalamak istemiyorum. Aynen, sonra hayal kırıklığı söylüyorum. Yaşıyoruz.
0: Şöyle şimdi Galatasaray'da bu planlamayı yapanlardan gelen bilgiler şöyle. Yani Galatasaray'da Lemina giderse yerine gelecek oyuncu hazır.
2: Belli evet.
0: Yani hazır hep böyle hazır diyorlar
2: A,
0: mı?
2: A, B, C planları hep olduğunu öyle diyorlar. Söylüyor Galatasaray.
0: Hep öyle söylüyor ama sonuçta abiyiz 3 aydır bu planlar hazır konuşması yapıyoruz. Ya burada geçen hafta İbrahim abiyle yaptığımız yayında İbrahim abi dedi ki Erzurum maçı öncesi bütün transferler bitecek dedi. Abi bitecek
2: sen
0: ne
2: deme. Deme.
0: Dedim ki deme. İbrahim abi bitecek deme. Biteceğini söylüyorlar dedim. Çünkü biz 3 aydır bu
2: kendini bağlamadı.
0: Aynen 3 aydır bu noktadayız. Hani o geliyor, bu gidiyor. Villarreal maçı öncesi öyle, öbür şey maçından önce geliyor, Çorum maçından önce olmadı. Erzurum maçından önce. Şimdi sen de diyorsun ya artık ama bunu diyebilirsin artık çünkü zaman kalmadı. Yani 2 Eylül'e kadar bitirmek zorundayız.
1: Gelmezse zaten artık şey Ocak ayına kalacak yani gelecek olana hazır olalım.
0: Ama şu olmamalı bence. Yani bugün alınan sonuç 4-0'lık galibiyet çok değerlidir. Yani bu bizim takımımız yeterli sonucu çıkartmaz bugünkü 90 dakika. Kesinlikle. Bunu söyleyeyim ben.
1: Hedeflerim var. Şampiyonlar Ligi hedeflerim var. Şampiyonluk hedeflerim var. Tabii ki bu bir anda olacak değil. Süreç odaklı çalışıyoruz. Önemli olan takım, taraftarımız ve camiamız için mücadele edeceğiz. İnşallah böyle devam eder. Barış Alper'in bu açıklamayı yapmış olması da önemli. Gitti evet. Gidecek, kaldı kalacak. Söylentileri çok dolanıyor her sene.
0: Ben artık gitme ihtimalini çok çok çok düşük görüyorum.
1: Galatasaray'ın o zaman iki transfer yapması gerekecek.
0: Yani çok düşük Barış görüyorum Alper'in artık. Yani. Çünkü yani yerli oyuncu kontenjanında oynadığı için
1: bulamazsın zaten. Yani
0: mümkün değil. Şu anda yok. Öyle bir oyuncu yok. O yüzden yani Galatasaray çok anormal rakamlar görüyor olması lazım Barış Alper Yılmaz'ın transferi için. Ben de buradan sonra biraz daha tabii ki futbol bu her şey olabilir ama daha düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Ve ben Barış Alper Yılmaz'ın da iyi başlamadığını düşünüyorum evet. Sezona. Hem geçen haftaki performansı hem bugünkü performansı yani konuşmuştuk ya ben tabii senin kadar şeye çok hakim değilim yani oyuncuların mentalinin Dünya Kupası'ndan sonraki performanslarının ne zaman peak seviyeye çıkacağı yani neye göre hazırlıyor hocalar mı hazırlıyor ki oyuncular kendilerini mi hazırlıyor bir sakatlık sebebiyle daha mı yavaş getiriyorlar yani burada bir sürü şey var yani ne derler ona çalışma metodu var hani hangi metotta ilerliyor.
1: İşte kademe kademe yükseltme metodu.
0: Yani ben mesela Dünya Kupası'nın bu sezon oyuncu performanslarında daha biraz daha beklememiz gerektiğini yani Dünya Kupası'na giden oyuncular için biraz daha beklememiz gerekeceğini öngörüyorum.
1: Öyle görünüyor. Bu arada İbrahim abi bana da mesaj attı. Sebastian Hönes'in röportajının bir kestini attı. Demirović'i sormuşlar gazeteciler. Hani gidiyor mu? Galatasaray'ın ilgisi söyleniyor vesaire. Demirović'i ben takımda tutmak istiyorum. Çok iyi bir profesyonel. 2 senedir çok memnunum ama kulüpler gelir gider dengesini korumak zorunda. O yüzden ilerleyen günlerde neler olacağını bilemeyiz ama ben onun takımda kalmasını istiyorum demiş Sebastian.
0: Abi ne diyecek ki gitmesini istiyorum diyecek hali.
1: Çok güzel bir şey böyle. Yani hani yönetim bir şey söylüyor. Teknik direktör beraber hareket ediyorlar yani.
2: Ya şimdi transfer gündemde olduğu için birçok kişiyle konuşuyoruz oyuncu hakkında. Mesela Augsburg'dayken kaptanlık yapmış. İyi profesyonel 20-25 bandında her sezon skor katkısı var, asiste ve golü var. Yani iyi bir oyuncu. Size'ı çok iyi bir kere.

0: Yani eğer Galatasaray alırsa tabii ki katkı sağlar da. Bir de Stuttgart'ın bir finansal bir tesis yaptırıyorlarmış. Ya yani onlar da bir oyuncu satışı gerekiyormuş. Yani Stuttgart'ın da işine geliyor zaten. Masaya oturuyorlar, pazarlık masasına oturuyorlar zaten.
1: Zaten teklifi reddetmiyor.
0: Aynen öyle.
2: Tabii.
1: Yani sadece şey diyor, bir rakam biraz daha yukarı çıksın diye uğraşıyor. Belki Galatasaray da o rakamı verecek. Belki Galatasaray yöneticilerinin de B planı var. Ya da belki Demirović B planı, A planını bilmiyoruz.
2: Tabii.
1: Yani bu transfer dönemi ya, dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray A, B, C falan öyle planlar olduğunu düşünmüyorum da. Yani kuş taşa çarparsa diyorum.
2: Olması istenirdi tabii de.
1: Tabii. Hani
2: şimdiye öyle, kadar bize öyle bir tablo
1: bir tablo
2: çizmedi.
1: Çizmedi yani. 3 aylık periyotta. Ama şimdi
0: Abi bu kadar bekledik ya. En doğrusunu yapsınlar.
1: aynen.
0: Benim dileğim o.
1: Şu
0: Bak bu kadar
1: olabilir.
0: bekledi zaten Galatasaray.
1: Ali Ağacı, buradan sonra şimdi buraya kadar herkes dayağı yedi.
0: Tabii.
1: Herkes yedi dayağı. Yani buradan sonrası artık son haftaya geldik. Şimdi takımların kadrosunda düşünmediği hocam. Hep Galatasaray fırsat fırsat dediği bölümler var ya hani. Sadece Galatasaray'ın değil. Aslında birçok takımın fırsat fırsat diye beklediği bir alandayız. Yani şimdi atıyorum. Saray'ı Galatasaray iyi bir teknik gelirse gönderir mi? Bir alan takım içinde bir fırsat olur mu bu?
2: Tabii.
1: Olabilir değil mi? Yani bunun gibi bir durumdan bahsediyorum. Yani biz şimdi buradan sonra çıkacak opsiyonlarla Galatasaray bazı oyunculardan çıkıp operasyonu yapabilir. Yani çok farklı bir şey görebiliriz. Yani şu anda biz ne bekliyoruz? İdeali Galatasaray'ın planlamasında bir tane 23 yaş altı sol kanat alacaklar. Bir tane Demirović tarzı santrafor alacaklar. Yani Demirović olur, başka biri olur ama 10 yabancının içine bir santrafor
2: Evet.
1: alacaklar. Yani en son
0: Hücum
1: planlama
0: oyuncusu
1: bu. Hücum
0: diyelim.
1: oyuncusu alacaklar diyelim. Şimdi beklediğimiz transfer sayısı 2. Minimum 2.
0: Tabii.
1: Belki bir orta sahadan birisi çıkarsa diye de oraya bir hazırlıktalar. Ama bir bakmışsın başka bir yere de evrilmiş olabilir iş. Yani stoperden biri çıkmış oraya stoper girmiş olabilir. Bekten birisi çıkıp bek girebilir. Bu hiç hayır deme Ali Nerci. Niye biliyor musun? Birçok şey yaşanabilir bu süreçte.
0: Ya hayır, ben sadece umut vaat etmek
1: Hayır, umut
0: istiyorum.
1: vaat etmek için söylemiyoruz.
0: Ben
1: Benimki de bilgi değil zaten.
0: Çok olası görmüyorum abi.
1: Ben şöyle ihtimal.
0: Çünkü senin hocan da çok çıkış istemiyor abi.
1: Evet.
0: O
1: Ben
0: kadar
1: şöyle
0: eski mi
1: ihtimal
0: abi?
1: görüyorum ben. Atıyorum son dakikada Jakobs'a birisi bir teklif yapar. Sen de bir alternatif vardır. Tık diye değiştirebilirsin. Böyle şeyler yaşanabilir.
3: Kim ne dedi? Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programının bu haftaki konu Bayram Bektaş. Teknik direktör Bayram Bektaş'la geçmişe gideceğiz. Anıları ve hikayeleri üzerine çok güzel bir röportaj yapmayı umuyoruz. Hem teknik adamlık hayatından hem oyunculuk kariyerinden bilmediğimiz, duymadığımız birçok anekdotu, komik hikayeyi, duygusal anıyı sizlerle paylaşacağız. Hocam hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
5: İyiyim. Nasılsın, iyisin?
6: İyi, çok şükür.
5: Hocam çok şıksın bu arada.
6: Estağfurullah. Sizin güzel bakış açınız.
5: Sağ ol hocam. Ben kaç sene oldu? 2022. 23 senedir tanışıyoruz.
6: Evet.
5: 99'da evet. Sen Beşiktaş'a geldin. 2 ay sonra da ben Beşiktaş muhabiri oldum.
6: Doğru.
5: Dilersen bugünden bir konuşalım. Neler yapıyorsun? Milli takımdaydın Şenol Hoca ile beraber. Nasıl geçti? İstediğin gibi mi? Beklediğin gibi mi? Nasıl yorumlarsın?
6: Şöyle, tabii şu an bekliyoruz. Milli takımdan ayrıldıktan sonra elbette görüşmeler oldu, temaslar oldu. Ama bir şekilde olmadı. Beklemenin daha doğru olacağını düşündüm. Kendime göre, hep dedim ya, bir kariyer planlamamla alakalı. Bundan dolayı bekliyoruz. Hala temaslar oluyor. Nasip olursa kısa bir sürede, amacımız çalışmak, hizmet etmek, kendimizi ifade etmek, kendi oyun mantalitemizi, vizyonumuzu sahaya yansıtmak. Bugüne kadar da öyle yaptığımı düşünüyorum. Son 2 yıl milli takım, dediğin gibi. Milli takımda da çok güzel zamanlarımız oldu Şenol Hocam'la birlikte. Çok iyi bir Avrupa eleme süreci geçirdik. Direkten finallere katıldık. Orada çok talihsiz sonuçlar aldık. Üzüldük tabii.

0: ki halkımızı, milletimizi üzdüğümüz için biz daha çok üzüldük. Oyuncularımız çok üzüldü. Ancak hala bir şansımız var. Dualarımız onlarla. Dediğim gibi milli takım...
1: İtalya bizi biraz kendimize getirdi aslında. Fazla biraz, ayaklarımız yere basmıyordu.
0: Biraz öyle oldu. Herhalde tam idrak edemedik yani.
1: Evet.
0: Gerçekten çünkü bir başarı öyküsü vardı. İnanılmaz rakiplere karşı inanılmaz sonuçlar alındığı için.
1: Ama sonuçlar alırken mükemmel oynayarak ya da maçları force ederek, rakipleri böyle ezerek alınmamış. Doğru taktik düşüncelerle, kesinlikle, iyi savunarak, iyi kontratağa çıkarak, bulduğumuz az pozisyonları değerlendirerek doğru yaptık.
0: Tabii. Şimdi bizim bir oyun kurgumuz var. Çünkü bunu hani her zaman Şenol Hocam da dile getirdi. Belli bir formatımız var. Çok alternatifimiz olmamasına rağmen, bazı mevkilerde çok eksik olmamıza rağmen sahada yapmamız gereken doğruları yaptığımız için takım halinde kompaktlığımızı koruyarak, atıyorum ikinci bölge savunmada kazandığımız toplarla, doğru çıkışlarla, ki bunu hep doğru yaptığımız için, ki buna da duran topları da eklediğimizde, oradan da goller bulduğumuzda istediğimiz sonuçlara ulaştık. Ancak total futbolda hani geriden oyun kurarak, sistematik geçişlerle, üçüncü bölgede hücum varyasyonlarına yapacak tam komple bir takımımız yok şu an milli takım olarak.
1: Geçişleri hiç yapamıyoruz hocam. Özellikle defans, orta saha forvet, orada yani çok sıkıntı yaşadık.
0: Orada sıkıntı yaşadık, baskıyı kıramadık. Baskıdan işte kazandığımız toplarla, doğru geçişlerle ikinci bölgeden 3'te top tutamadık. Tamam, sürekli evet, baskı gördük ve bundan aslında İtalya maçında ilk 45 dakikayı hiç istediğimizi yapmadan yine gol yemedik. Yani iyi savunmayla bir 0-0 bitirdik. Ta ki ikinci yarı
1: Cengiz'le başladık. Biraz... Oradan geldiler. O da kovalamadı sağ, evet, değil mi?
0: Yani sadece Cengiz'e mal etmemek gerekiyor çünkü gerçekten çocuklar çok istiyordu. Çok yani istiyor. İnanılmaz bir jenerasyon, çok pırlanta gibi çocuklar, hepsi kardeşim gibi, çok severim, çok istiyorlardı. Belki orada işte Umut'un ayağının kayması, evet, işte orada orta şut atıp da belki Meri'nin göğsüne çarpıp gol olmasa belki direncimiz farklı bir yere gidebilirdi, evet, ama kendimizi kandırmayalım. O dakikaya kadar da hiçbir oyun yoktu. Yani hiç biz şey oradan yok, oyunu öyle olmasaydı böyle olurdu diye kendimizi kandırmayalım.
1: En kötü 0-0 bitirdik maça.
0: Belki de o 0-0 da belki bize belki moral, evet, olurdu bir sonraki maç. Ama çok iyi geçmedi ama hala bir boşluk var yani. İnan ben hala Şenol Hocam'la görüşüyoruz, paylaşım yapıyoruz. Hala bir boşluk var. Bir şey kaçırıyoruz yani, neden böyle? Çünkü çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Biz Antalya'da bir ay çok iyi bir kamp dönemi, Almanya'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Yani
1: hocam haddimizi bilmedik ya.
0: Bilmedik
1: yani, olabilir. Giderken yani öyle şampiyon olacağız bilmem ne falan yani filan paralarıyla.
0: Ben şimdi şunu söyleyeyim, çok açık bir insanım. Yani medyamız da buna çanak, evet, tuttu.
1: Maalesef.
0: Yani biz haddimizi bilmemiz gereken bir takımız. Çünkü bizim 6 tane alternatifli kanat oyuncumuz yok. Bizim çok iyi olduğumuz bölgeler var. Kalemiz, savunmamız, orta sahada bir yılmamız var. Evet, bir yoğunluk var. Ama kanat oyuncusu bek anlamında yani alternatif o sirkülasyonu yapacak, o rotasyonu yapacak bir kadroya sahip değiliz bazı mevkilerde. Bu bir gerçek. Kaldı ki biz elemeler sürecinde Cengiz oynadığı maçlarda inanılmaz oynadı, gol attı. Ama Cengiz yaklaşık 6-7 maç oynamadı.
1: Evet, bir de en büyük handikapınız oydu. Gelen oyuncuların %60'ı hazır değildi.
0: Evet, evet, o da var. Bir de hazır değildi, bir de çoğu takımında da oynamıyordu.
1: Evet.
0: Kendi takımında da oynamazken gelip burada direkt oynamak durumuna kaldılar. Ona rağmen çok başarılı olduk. Ama ne dedik? Haddimizi bilerek, oyun formatımızdan çıkmadan. Yani bunu doğru yaptığımızda biz başarılı olduk. İşte o turnuvalar çok farklı bir atmosfer ki, özellikle İtalya ile başlarsan.
1: Evet.
0: Belki farklı bir fikstür çekseydik farklı bir şey olabilirdi. O adaptasyon süreci belki daha iyi geçebilirdi bizim için. Hani bir Galler veya bir İsviçre ile başlayabilseydik. Evet. Tabii İtalya maçının o moral bozukluğu aslında skordan değil. Oynanan futbol ve o ezildik yani, evet, gerçekten orada. O biraz daha bizi çökertti. Yani psikolojik olarak da oyuncuları etkilediği için böyle bir turnuva geçirdik. Ona rağmen Dünya Kupası elemelerinde liderdik. Yani çok iyi giderken, ama işte bir duygu kırılması oluyor ya bir yerde. Orada belki de hocam doğru kararı verdi yani bırakmakla. zamanı geldiğinde yerini bırakmak bileceksin.
1: Yaklaşık 20 gün önce, bir ay önce Beşiktaş yönetime ve Ceyhun Kazancı gitti, Piner öyle anlaştı. Az daha geliyordu. Ahmet Duşe bir senaryoda yardımcısı olman için. Çünkü hem tecrüben hem Beşiktaş camiasıyla ilişkilerinin iyi olması, 4 sene Beşiktaş'ta oynaman, milli takımda tecrüben olması, birçok takımı çalıştırman, Fransızca bilmen, yabancı dil bilmen seni çok istedi. Sen de o dönem teklifi kabul etmedin. Neden kabul etmedin?
0: Şöyle, öncelikle tabii ona bir açıklık getireyim ben. Ahmet Başkanım benim abim gibidir. Gerçekten çok seviyorum, sayıyorum ve çok düzgün yönetiyor kulübü. Yani bir kulüp ancak böyle yönetilir. Takdir ediyorum. Ben milli takımdayken de teklif gelmişti bana, yani Sergen Hoca'dan önce. Ancak ben milli takım eleme sürecinde Şenol Hoca'mı bırakıp gitmedim. Çünkü evet, yine teklif, yani bunu açık açık konuşuyoruz. Yani ancak ne kadar doğru karar vermişim ki Sergen Hoca geldi ve şampiyon oldu. Ben orada doğru karar verdiğimi düşünüyorum.
1: Gelmeyerek.
0: Çünkü belki olmayacaktı. Belki şampiyon olamayacaktı ve ben Şenol Hoca'mı bırakıp gelecektim. Ben öyle bir şey yapmam. Ben bir yola başvurduysam, Şenol Hoca'm bana ayrılıyorsun, gidiyorsun demedikten sonra ben ayrılmam. Çünkü bir sözleşme yaptık. Anlaşma yaptık. Eleme süreci ve Avrupa Şampiyonası'na kadar, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ayrılacağımı söylemiştim ki bir yıl imza atmıştım ben. Bu anlaşmayı yaptık. O süreç başarılı geçti ama Avrupa Şampiyonası olmadı pandemiden dolayı. Ancak benim mukavelem bitti ve bir yıl ertelenince ben hocama dedim ki, hocam benim mukavelem bitti. Ben ligde, hani burada kimse yanlış anlamasın, yani ben oturayım, bekleyeyim, maaşımı alayım, işte 19'da geleyim, 5'te, benim öyle bir zihniyetim yok. Ben aktif olmayı seviyorum. Bunu hocama söyleyince saygı duydu. Çünkü mukavelem bitmişti. Ve bir sene sonraydı şampiyona. Dolayısıyla ben bir sene aktif olayım, çalışayım dedim. Ya başkasını alırsın yanına. Veya işte durumlar başka bir şey gösterir, tekrar çalışırız diyerek hoca saygı gösterdi. Öyle düşünüyorsam ki mukavelem bitti, serbestsin dedi. Ben o zaman Kayserispor'la anlaştım. Ancak öyle bir yansıdı ki ben sanki bırakmışım, sonra tekrar geri dönmüşüm. Öyle bir şey olmadı. Yani buradan da söyleyeyim, herkes bilsin.
1: Zaten sözleşmen devam ettiği zaman sana Beşiktaş teklif yapmıştı.
0: Ben bırakmadım.
1: Ve sen bırakıp gitmedin.
0: Bırakıp gitmedim.
1: Ama iyi ki gitmedim diyorsun.
0: İyi ki gitmemişim. Bak, Beşiktaş camiası adına söylüyorum, iyi ki gitmemişim. Niye? Şampiyon oldu takım. Evet. Belki benle olamayacaktı. O da
1: belki de olacaktı ama onu da bilemez.
0: Belki de olacaktı ama Sergen Hoca'nın kısmeti, şansı, tebrik ediyorum. Çok başarılıydı. Çifte kupa, efsane bir sezon. Daha sonra ben Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra Şenol Hoca'm yanına kimseyi almamıştı. Yani benim yerime kimseyle anlaşıp almamıştı ve o zaman da tabii o pandemi süreci devam ettiği için oturduk, konuştuk, buluştuk. Ne oldu? Ha dedim, hocam yani böyle tam içerini anlatmak istemiyorum, yani gerek yok. Dedim ki hani süreç, böyle bir süreç yaşadık, ayrılmayı daha uygun bulduk ve ayrıldım dedim. 3 sene imza atmama rağmen dedi ki, yani eğer düşünüyorsan gel, burada hakkın var. Bakın, çok hassas düşündü hocam, yani çok teşekkür ediyorum ona. Sonuçta bu süreçte senin de hakkın var. Senin yerinde kimseyi almadım. Eğer istiyorsan gel devam edelim. İşte bir 5-6 ay sonra şampiyona var. Dünya Kupası elemeleri var. Ben de tamam dedim, yani ihtiyacım varsa hocam, da sen bana bu teklifi tekrar yapıyorsan gelirim. Saygı duydum, geldim. İyi ki de geldim. Güzel bir Dünya Kupası eleme süreci geçirdik. Hollanda'yı, Norveç'i vesaire yendik. Daha sonra da işte şampiyona süreci oldu. Daha sonra işte ayrıldık. Senin sorduğun soruya cevap vereyim. Pinheiro. Orada onu da düzelteyim. Beni başkan Ahmet Nurçebi aramadı. Ceyhun aradı. Toplantı yaptıklarını söyledi. Oradan.
1: Ama başkan onayıyla.
0: Evet, onayıyla ve alınan karar doğrultusunda benimle görüşmek istediklerini ve fikrimi istediler. Düşüncelerimi istediler. Bana teklif yaptı. Ben doğru olmayacağını

0: söyledim. Ama şöyle söyledim. Bunu kimseyle konuşmadım. Sadece Beşiktaş TV'den aradıkları için konuştum. Çünkü niye? Beşiktaş camiasının taraftarını, ki her zaman kalbimde yerleri ayrıdır, bilmeye hakkı olduğunu düşündüğüm için, ki zaten beni arayan muhabir de aynısını söylüyor. Hocam, Beşiktaş camiası, Beşiktaş TV'den arıyorum. Senin ağzından duymak istiyoruz yani. Sen mesajı ver. Dedim ki aynen sana söyleyeceğim. Şimdi söyleyeceğimi söyledim. Beni Ceyhun aradı. Ceyhun Bey, onu da tebrik ediyorum. Sportif direktör görevine geldi. Başarılar diliyorum. Teklif yapıldığını, Bruno Pinheiro'ya yardımcı olarak beni düşündüklerini ve işte takımı ayağa beraber kaldırdı. Ben dedim ki kesinlikle benim kariyer planlamamda böyle bir şey yok. Yani ihtiyacınız varsa her türlü elimden geleni yaparım. Dışarıdan ihtiyaç neyse, ama doğru olmayacağını, hatta Bruno Pinheiro'nun da doğru isim olmayacağını bu dönemde, yani bu şartlarda, bu dönemde, bu fikstürdeki işte yerinde alakalı, her şeyle alakalı doğru olmayacağını düşündüğüm için, benim de ona yardımcı olmam benim adıma doğru olmayacağını düşündüğüm için kabul etmedim. Bence o da hayırlı oldu camiye. Çünkü niye? Bana göre Önder Hoca'yla devam ediyorsun. Bu şartlarda zaten hani takımın oyun anlayışı vesaire içini bilen, ki güzel bir ortam kuruldu. Bence orada da doğru karar verdiğimi düşünüyorum Beşiktaş camiası adına.
1: Yani kabul etmedim, gelmedim, Sergen Hoca 2 kupa aldı.
0: Evet.
1: Kabul etmedim, gelmedim, Pinheiro da gelmedi, Önder Hoca yani devam ediyor.
0: Bence gereksiz olacaktı. Neden? Bir yabancı hoca, yardımcı hocalar, işte bu bir maliyet, bu bir, şimdi tutmadığı zaman çok büyük sıkıntı.
1: Evet.
0: İnan bana, bir kulüp için.
1: Peki bir şey soracağım. Pinheiro değil, Luis Van Gaal ya da Luchescu ya da Mancini ya da çok kariyerli ya da Şenol Güneş, Mustafa Deniz vesaire gelse kabul eder miydi yanlış antrenörü?
0: Yok, yine etmez.
1: Etmez mi?
0: Yok.
1: Yani Pinheiro'nun adıyla alakalı değil.
0: Yok,
1: mi?
0: Yok, adıyla, yani Pinheiro adıyla alakalıdan dolayı evet, ama ben yine yardımcılık yapmamayı, sadece yardımcılığı orada da ifade ettim. Dedim ki sadece yardımcılığı Şenol hocama, milli takım diye, bu milli görevdir. Her hocanın görevidir ki, yani benim oradaki şartlarım falan zaten tartışılmaz. Yani ben milli takıma işte para için, pul için hiçbir şey. Şenol hocam gitti, konuştu, imza attı, attım, ben attım. Yani o kıyaslamalara falan girmek istemiyorum. Çok farklı şeyler çıkar. O yüzden ben sadece bir Türk evladı olarak, Türk hocası, Türk teknik direktörü olarak ben milli görevimi yaptım. Hiçbir şey, başka hiçbir şey düşünmedim. Ne para, ne pul, ne prim. Zaten prim birim diyor ya, biz hiç alakası yok yani. Ben prim içinde gitmedim. Hocam, Şenol hocam şart ne koyduysa, tamam dedim hocam, seninle beraberim. İşimi, görevimi yaptık. Hoca ayrıldı, ben de ayrıldım.
1: 1999 yılına dönelim dilersen. 6 ayda müthiş bir performans ve Murat Alaçayır'la beraber 5 yaşa transfer.
0: Evet.
1: Nasıl yorumlarsın? Nasıl gelişti o transfer dönemi? Kim aradı seni? Süleyman Seba ile Süleyman abiyle bir anım var mı? Elbette ki vardır. Bir böyle hafızanı zorlarsan nasıl anılar ve hikayeler çıkarırsın?
0: Atakan, sen anılardan falan gel de program 6 gün sürer.
1: Öyle mi? Olsun. Sen anlatabildiğimizi şimdi anlatalım.
0: Şimdi şöyle, 99 yılı ilk 94, tabii 94-95 Fransa'dan geldiğim yıllar, Bilecik Spor'a gittim. Oradan işte beni Adnan Hoca keşfetti. Bir maça gittim ben orada, deneme filan maça. Sonra Bilecik Spor'da kaldım 3. ligde. Kendimi göstermem lazım. Çünkü ben aslında Trabzonspor'a denenmeye geliyorum ama idmana almadılar beni.
1: İdmana almadılar seni.
0: İdmana sokmadılar beni.
1: Niye?
0: Tabii işte bekledik. 8-9 gün kapıda bekledim.
1: Kapıda mı? Şeyde. Mehmet Ali Yılmaz tesisinde kapıda bekledim. Mesela otele gidiyorsun, dönüyorsun, bekliyorsun.
0: Aynen öyle. Otel değil işte, ailem orada, akrabalarım
1: şeyler
0: orada.
1: Şeyler çıkıyor. Hamdi, Hami hepsi giriyor, hepsi çıkıyor.
0: Giriyor çıkıyor, zaman Şota falan yeni geldi. Şota. Öyle biliyorum. İşte bizim bir akrabamız bizi işte...
1: Fotoğraf çekiliyor musun peki girerken çıkarken?
0: Yok, hiç yani, tanımıyorum ki kimseyi.
1: Tanımıyorsun.
0: Gidiyorum İtman'a diye bekledik. İtman'a işte döndük İstanbul'a, takım arıyoruz. Kimse tanımıyor. Bonservisimizi aldık, Fransa'dan geldik.
1: Yaş işte, kaç?
0: Yaş 20.
1: Yirmi.
0: İşte oradan sağ olsun Fransa

0: Tanıdığım bir abim işte İnegöl'de çağırdı. İnegöl'de denemediler. Bilecik'e getirdi. Bilecik'te deneyince hemen bana imza attırdılar.
1: İmza attı.
0: Oradan işte oynadık biraz. Sarıyer beni keşfetti. Adnan hocam, Adnan Dinçer. Buradan ellerinden öperim. Orada Sarıyer'de oynadık. Sarıyer'de o sene Süper Lig'den ikinci lige düştüğü sene. İşte Erdi abiler, Sercanlar vesaire oynadı o sene. Ben geldiğimde bir tek takımda işte Erdi abi gerçi kalmadı. O Sakaryaspor'a gitmişti. İşte Esatlar, Tufanlar, Mehmetler, Mehmet abiler, yani Cengiz abiler büyük olarak o takıma dahil olduk biz ve o sene şampiyon olduk. Şampiyon olduğumuzda biz tabii 3-5-2'nin sonunda oynuyorum ben yine. Biraz şampiyon olunca tabii tanınmaya başladık ve o gün benim hala gazete güpürlerim var. Kartal Bayram'ın işte peşinde veya böyle bir demeçler çıktı. O zamandan tabii takibe alındık. Ondan sonra tabii Antalyaspor'a, Süper Lig'de de bir sene oynadım Sarıyer'de. Antalyaspor'a transfer oldum. Antalyaspor'da hocam Şenol hocaydı. 97 yılı. Şenol hocamla oradan tanışıyoruz. Futbolcusuydum. Çok güzel bir sezon geçirdik. İkinci senemde işte Şenol Hoca bıraktı, Yarabinski geldi.
1: O zamanki Şenol Güneş'e şimdi Şenol Güneş arasında farklar var mı? Hocalık anlamında.
0: Var tabii artık.
1: Var değil mi?
0: Olmaz mı ya? O zamanki futbol antrenman birimleriyle sistemle.
1: Şenol Hoca kendini geliştirdi.
0: Tabii ki. Ama şimdi yani geliştirmesen bu kadar uzun süre nasıl tutunacaksın? Yani ki Şenol Hoca ama Türkiye'de, yurt dışında, evet, dünya ikinciliği vesaire, dünya üçüncülüğü 2002'de vesaire. Bir tesadüf olamaz. Yani tesadüf olamaz. Üstüne koyarak geliyor tabii.
1: 97 Antalya.
0: Sonra Yarabinski gelince biz biraz bir sürtüşme yaşadık orada. Çünkü ben sol açık oynarken beni sol beke koydu. Ama ben ofansif olduğum için sürekli çıkıyorum, gol attırıyorum. Beni oyundan alıyor.
1: Tabii.
0: Bayağı bir sıkıntı yaşadık. O zaman 5 milyon dolardı bonservisim, hiç unutmuyorum. Ve 5'te 1 olayı vardı ya, yani bildiriyorsun bonservisi filan. Tabii biraz sıkıntıya girdi kulüp. Beni 1 milyon dolara sanırım Altay'a sattılar. Altay'a gitmem benim için komple yolum açıldı. Çünkü inanılmaz bir kadro, inanılmaz bir ortam, bir aile ortamı. İşte Tayyar abi, işte Orhan abiler, büyükler filan bizi çok güzel kabul ettiler. Ben zaten imza attım salı günü, pazar günü maça çıktım ve gol attım.
1: Yani, çok iyi.
0: Yani sol açık oynuyorum.
1: Solda sen mi? Sağda Murat Alaçayır mı?
0: Sağda Murat Alaçayır biraz daha bek oynuyordu. Bek kanat oynuyordu. Ama Murat Alaçayır bana çok gol atırdı.
1: Evet. Ha o geliyordu, kesiyorsan arka direkte yapıştırıyordum.
0: Arka direkte veya işte şutla atıyordum. İşte Fener'e de öyle attım. Beşiktaş'a da yine şeyde, Atatürk'te öyle attım. Sağ olsun çok asisti var bana. Ondan sonra işte o sezonu bitirdim Altay'da ama hani sen dedin ya 99 Beşiktaş transfer, çok heyecanlı bir sene çünkü Fenerbahçe ile görüşüyorum. O zaman Fener'le anlaştım Melih. O zaman Rıdvan abi hocaydı. Sonra o istifa edince olmadı ama ya inanılmaz bir,
1: yani MTK Budapeşte maçı olmasa, Rıdvan Dilmen istifa etmese sen Fenerbahçe'ye gidiyorsun.
0: Tabii anlaşmıştık yani. Anlaşmıştık ama şöyle bir şey oldu. Bu da inanılmaz bir olaydır benim hayatımda. Fenerbahçe ile anlaşıyoruz. Hafta sonu Fenerbahçe maçı oynayacağız. Atıyorum pazar günü, çarşamba günü taktik maç yapıyoruz. O zaman rahmetli Ümit Kayan'dı hocamız. Allah rahmet eylesin. Antrenmanda benim de transferim bitti ya Fenerbahçe'ye. Hı hı. Bu korner bayrağının köşesine gazetecinin biri o sandalyeyi koymuş. Oradan zoomla bizi fotoğraf çekiyor yani. Ben de öyle bir şey oldu ki topu attılar. Top çıkmadan önce yetişeyim, orta yapayım dedim. Sandalyeyi gazeteci görmedim ben.
1: Ha, görmedim.
0: Ortayı yaptım, gazeteciyi bir çarptım ben. Sandalyeyi dizim bir çarpmış. Düştüm yere, tabii dizim ağrıyor. Hafta sonu maç var. Hayatımın maçı yani, büyük takıma transfer olacağız. Neyse tabii ben çıktım maçtan. MR'a götürdüler, menisküsüm yırtık.
1: Ha, menisküsün yırtıldı.
0: Menisküsüm yırtıldı. Dedim ki bitti futbol yani. Yandık, bir şans geldi, Allah. O da gitti. Abi 99 depremi olmaz mı? 3 haftalıklar ertelendi. Ben o gün ameliyat oldum.
1: Ha, sen o depremden 3 hafta ertelenince zaten iyileştin, ligler başladı.
0: Tabii.

0: ve Fener maçına çıktım.
1: Ha, Fener
0: düşün,
1: maçı
0: ameliyat maçı. Oldum. 3 hafta sonra maça çıktım ve Kadıköy'de gol attım.
1: Ha, gol attım.
0: Gol attım.
1: Çok enteresan.
0: İnanılmaz bir olaydı. Neyse, tabii kimsenin haberi yok ameliyat olduğumdan. O gece hemen apar topar ameliyat falan. Ondan sonra maça çıktık. Maçtan sonra tabii transfer olacağız, bekliyoruz. Rıdvan Hoca istifa etti. Olmadı iş.
1: Ha, şey, almadılar da seni.
0: Almadılar.
1: Yani. Ha, gol atmana rağmen.
0: Tabii almadılar. Olmadı işim.
1: Olmadı.
0: Sonra tabii orada lig oynanıyor. Sanırım ya 4 ya 5 hafta sonra Beşiktaş bu sefer Atatürk Stadı'na geldi, Altay maçına. İçeride oynuyoruz. O maçı da çok iyi hatırlarsın. 2-1 öndeyiz. İlk golü ben attım Fevzi'ye. Uzaktan şutla. 2-1 öndeyken maçı hakem 8 dakika mı 9 dakika mı ne uzatıp da Mehmet abi, şifo Mehmet abi gol attı. 2-2 bitti maç.
1: Hatırlıyorum.
0: O maçtan sonra transfer oldum ben. Soyunma odasına giderken, şöyle tam tünele girerken arkadan bir el bir baktım, Ferkan Brigel. Brigel de maşallah benden uzundu. Şöyle bir baktım. Dedi ki Gut Spieler dedi, yani Almanca iyi oyuncusun falan. Dedim Danke schön, ben de Almanca cevap verdim. Neyse girdim içeri soyunma odasına. Nafi Zorlu başkanımız geldi soyunma odasına. Dedi ki eşyalarını topla, Beşiktaş'a gidiyor.
1: Yani böyle bir bağlamışlar zaten işte.
0: Böyle bir ülkemiz var ya. Yani.
1: Müthiş.
0: Ondan sonra Beşiktaş serüveni başladı yani. Çok...
1: Var mı peki Süleyman abiyle bir anın?
0: Süleyman başkanımla Allah rahmet eylesin ya. Bu kadar düzgün bir insan ya. Nur içinde yatsın. Transfer oldum. Gece hiç unutmuyorum. Beni otele getirdiler. O zaman Maçka Oteli vardı, hatırlar mısın?
1: Evet, bütün transferler oraya gider.
0: Evet, Maçka Oteli'ne gittik. O zaman kim var ya? Fahrettin abi sanırım. Fahrettin Cüroğlu vardı. Fahrettin, Fahrettin abi. Otele geldi. Dedi ki otelden çıkmayacaksın. Sabah 10'da.
1: Başına adam koydular mı?
0: Koydular.
1: Tabii,
0: başına
1: çıkmasın.
0: Diye. Çünkü o zaman transfer Galatasaray, Beşiktaş, şey, Fenerbahçe hepsi istiyor, Trabzonspor. Orada Trabzonspor talip oldu bana.
1: Ha, talip oldu. Abi. Sen peki şey mi dedin? Beni kapıda beklettiniz.
0: Yok işte bonservisi sorunu vardı. Hatta araya birilerini soktular, babama ulaştılar, işte biz bayramı istiyoruz ya, yani bonservisi var, cepten mi ödeyeyim demiş.
1: Tabii.
0: Babam gidin alın demiş. Tabii, o zaman olmadı. Otele nitekim otelde kaldık. Sabah 10'da beni götürdüler basın toplantısına, işte imza törenine, kulübe, akaretlere, plazaya. Ondan sonra ben içeri girdim. Fahrettin abiyle oturuyoruz. O zaman Hüsnü abi yok dedi.
1: Yoktu.
0: Yok, Hüsnü abi yoktu. Biri daha vardı.
1: İlan Atadeniz vardır.
0: Olabilir. Rahmetli başkan girdi içeri. Hiç unutmuyorum. Neyse geldi. Hayırlı olsun dedi oğlum dedi. Teşekkür ederim başkanım dedi. Oturdu. Fahrettin abiye şöyle söyledi. Dedi ki oğlumuzu üzme dedi. Çünkü İzmir'de bizim Recai Paşa'mız vardı. Onlar da çok yakındı.
1: Evet.
0: Telefon aç dedik, yani oğlumuz geliyor, sahip çık. O da çok sahip çıktı bana, Allah razı olsun. Dedi ki oğlumuzu üzme dedi. Çocuklara dedi ne veriyorsan dedi aynısını ver dedi. Ben dedi normalde hiçbir transfer şeyine girmem dedi. Pazarlığına da girmem. Başkanım böyle bir şey girmezdi, evet, zaten. Çünkü her şey belliydi kulüpte. Evet. Ne verir, ne bütçesi, her şey çok düzgün yönetiliyor o zaman. Böyle bir anımız var. Sonra imza attık. Tebrik etti beni. Zaten çok görmüyorduk başkanımızı, evet, yani. Ama şöyle bir anımız daha var. Ben imza attım. Direkt takımı apar topar Riva'ya getirdiler. Kampa. Çünkü çok kötü bir gidişat, evet, var. İşte 7-8 maç sanırım, 4 mağlubiyet, öyle bir gidişat var. Geldi başkan.
1: Hatta hatırlıyorum, gazetecilere bile haber vermemişler. Antrenmana bir gidiyor gazeteciler, takım yok.
0: Takım
1: bir ayda takım yok.
0: Aynen öyle oldu. Riva'daydık o zaman, milli takım kampında, testlerinde. Başkan geldi, bir toplantı yaptı. Orada bir fırça attı. Hiç unutmuyor.
1: Ne dedi?
0: Mehmet abiyle Ertuğrul abi, o zaman büyüklerimiz ya şimdi.
1: Haşladı mı onları?
0: Dedi ne bu takımın hali dedi. Çabuk toparla dedi bu takımı filan vesaire. Bir fırça attı. Abi iyi ki de fırça atmış. 12'de 12 yaptık. 12'de 12 yaptık. Benim de orada çok güzel bir başlangıcım oldu. Ta ki Galatasaray maçına kadar. İşte o Fevzi hani talihsiz bir olay yaşadı. Halil Agiç'in pasıyla. Evet. Orada maç 1-1 bitmese biz 13'te 13 böyle gidiyorduk. Çünkü biz çok geriden gelip şampiyonluğu yakalıyorduk.
1: Kaç puan vardı o gün Galatasaray'ınıza?
0: 2 puan vardı sanırım.
1: Kazansanız lidersiniz.
0: Kazansak sanki öyle bir şey. Evet,
1: ya doğru, hani... O gün lider oluyordu Beşiktaş. Yani, kazansa lider oluyordu.
0: Öyle bir şey hatırlıyorum. Çünkü çok geriden gelmiştik ama çok takım çok iyi oturmuştu yani. Hem

0: antrenman, her evet. şey çok böyle güzel bir atmosfer oluşmuştu o galibiyetlerinin de gelmesiyle. Böyle bir anımız oldu. Tabii talihsiz Fevzi kardeşimizin topu ayağın üstünden ıskalaması, yani aslında orada o kimin
1: evet, takmasıyla
0: Aziz'le tabii uğradı. Ben de tam 18'in üstündeyim biliyor musun? Yani Hallagiç geri pas attı. Fevzi de çok rahat degaj atacak diye ben sırtımı döndüm artık çıkıyoruz ha, yani.
1: Görmüyor, görmedin golü.
0: Görmedim ben golü. Ha, ben taraftarız hani böyle bir şey yapınca döndüm baktım bu top filelerde sonra da.
1: Yıkıldın tabii.
0: Tekrarlardan gördüm maçtan sonra. O da biraz talihsizlik olmuştu.
1: Evet. Peki şeyle alakalı, Feldkamp'la alakalı, Brügge'yle alakalı bir anı var mı?
0: Feldkamp şöyle, Feldkamp'la çalışamadım. Çünkü ben transfer oldum, o ayrıldı.
1: Evet ayrıldı.
0: Bilmiyorum tabii sağlık sorunum artık nedense. Brügge kaldı, o zaman Ahmet hocamız vardı, Ahmet Okşan hocamız. Çok da güzel bir süreç yaşadık. Dediğim gibi o zaman güzel bir seri yakaladık. Brügge inanılmaz bir hocaydı. İnsandı, yaklaşımı, paylaşımı... sıcakkanlılığı çok böyle hani o bizi oraya kabul etmesi hemen entegre etmesi ona da burada selamlar gönderelim. Bayağıdır görüşmüyoruz.
1: Nevio Scala.
0: Evet Scala da çok farklıydı. Scala o babacan tavrı bizle konuşurken o mesafeyi
1: elleri kaldırıyor yani, muydu böyle konuşurken?
0: Elleri inanılmaz.
1: Elleri büyüktü değil mi?
0: Evet,
1: bir hastalığı
0: ya.
1: Vardı onun elleri büyüktü.
0: Olabilir yani onun cüssü olarak da.
1: Evet kafası kafa ve olarak, ellerin evet, normalden evet, daha büyüktü.
0: Belki bir hormon dengesizlikten dolayı olabilir ama inanılmaz bir karakter, kişilik. Hani belki inanılmaz bir taktisyen demeyeceğim. Yani taktikten ziyade ama antrenmanını düzgün yaptırmaya çalışan yaklaşımı, babacan tavrı yani... sırf onu mutlu etmek için her şeyini vermeye çalışıyorduk yani.
1: Pascal Numa telefon attığında yanında mıydın?
0: Yanındaydım da yani onu atmadım.
1: Duvara
0: fırladı.
1: Duvara mı fırladı? Scala ne kadar yanındaydı?
0: Yok. Scala mesela karşılıklıyken ters duvara. Attı. O da şundan dolayı yani Pascal bir hocasına telefon atacak kadar o kadar bilinçsiz bir kişiliği yok yani.
1: Hocaya mı kızmıştı?
0: Hocaya şöyle kızdı. Pascal o hafta yoktu maçta. Cezalıydı. Ve yurt dışından ya sanırım ailesi ya arkadaşları geldiği için bir program yapmıştı Pascal. Dolayısıyla hoca da herkesin kampta kalacağını söyleyince izin istedi. Hayır dedi Pascal. Vermedi. Sana verirsem o zaman ötekileri de verme. O da kızdı sinirlendi telefonları attı. Öyle bir olay oldu. Yoksa Pascal.
1: Peki Bilardo topu Scala'nın kafasına gelince
0: ya, o var ya, yoksa
1: inanılmaz ama ya milyonda bir olacak bir olay ya.
0: İnanılmaz ya. Düşünsene şimdi
1: kim oynuyorsunuz Bilardo'yu?
0: Şöyle söyleyeyim sana. Bu nasıl bir olay biliyor musun? Dinleyenler bilmez. Niye? Çünkü oradaki alanı bizim o zaman Fulya'daki tesislerdeki Bilardo salon masasının nerede olduğunu üst katta arada düşünsen 2 metre yanında bir merdiven boşluğu var şu kadar bir boşluk hani o topun oradan sekmesi o aradan düşmesi o skalanın kafasına isabet etmesi neye benzer biliyor musun?
1: Milyonda biri hani,
0: sayısal oynuyorsun tabii. Sadece 6 rakam yazıyorsun sana geliyor
1: tabii, yani. Tabii, aynen, şey yani. Sen Ahmet Dursun
0: ya herhalde
1: Yasin mi?
0: Yasin, Ahmet, Nihat ben.
1: Sen.
0: Bir de bizim İlhan Şahin de vardı İlhan sanki. Şahin. Öyle hatırlıyorum. Çünkü bizim İlhan'la evet. çok ben Göztepe'deyken evet. İlhan yanımdaydı ya sportif evet. direktör. Şimdi hep bu konuyu hep hatırlıyorduk. Şimdi öyle bir şey oldu ki istirahat öncesi bir bilardo oynuyoruz. Sonra da işte iki itman arası istirahat edeceğiz. Herkes odasına çekilecek. Dedik ki bilardo oynuyoruz. İşte biz de iddia yalandan iddiasını işte kaybeden çayları söyler. İşte kahve ısmarlar filan. Orada Ahmet bir vuruş yaptı.
1: Pike.
0: Pike yani nasıl vurduysa o topa o top gitti. O masanın şu çıkıntısı var evet. ya. Gitti sekti o çıkıntıya vurdu. O bir hızlandı top masanın dışına sekti. Dışlar yerde şey böyle seramik gibi. Seramik. Oradan bir sekti top gitti oraya bir düştü yani o iki şeyin arasına düştü. Skala da oradan geçiyormuş yani o git. ya biz bir bağırma sesi duyduk. Ama kime isabet ettiğini bilmiyoruz. Yani
1: bilmiyorsunuz.
0: Yok. Ya top düştü. Aa diye bir ses geldi. Dedik eyvah dedik. Abi herkes odasına kaçtı.
1: Kaçtı.
0: Herkes bir böyle bir çil yavrusu gibi dağıldı. Neyse odaya girdik şimdi. Kimseden ses yok. Acaba kime geldi? Neyse itman öncesi aşağı indik.

0: kalanı göz kalanı elinde buz torbası kafada. Eyvah dedik hocanın kafasına geldi. Neyse hoca da o kadar mütevazi ki yani araştırmıyor bile.
1: Biraz sormuyor.
0: Kim yaptı, kim etti?
1: Ama kaza oldu.

0: Şaka gibi yani.
1: Ya ama çok komik ya.
2: Christoph Daum.
1: Evet, Christoph Daum'la da güzel anılarımız var. Kötü bir sezon geçirmedik tabii. Kötü neden? Şampiyon olmadıktan sonra büyük bir takım için kötü geçiyor. Ama güzel bir sezon geçirdik. Benle çok özel ilgilenmesi, sahip çıkması. Çünkü ben her şeyimi veren, yani stoper oynuyorsam oynuyorum, forvet oynuyorsam, sol açık oynuyorsam her şeyimi vermeye çalışan bir oyuncuydum. Sezon sonu o, çünkü geldiğinde hatırlarsan Skala bıraktı. Sanki böyle bir 3-4 maç sezon sonu geldi ve önümüzdeki sezonun, evet, yapılanmasını yaptı. Orada da çok açık sözlü. Hiç, yani bir şey söyleyecekse çağırır, yüzüne söyler. Herkesin önünde toplantıda düşüncelerini söyler. Ben severim öyle dobra insan. Orada tabii bizi topladı. Takımda kalmasını istediğini ifade etti, oyuncuları listesini. Göndermek istediği oyuncuları ve bunun neden gönderdiğini ifade ediyor, söylüyor. Beklentiyi neden işte karşılamadıysa neden gönderdiğini söylüyor, anlatıyor. Benim için çok güzel şeyler söyledi. Her zaman takımda görmek istediğim, ne görev verirse yapmaya çalışıyor vesaire. O arada ben fıtık oldum. Sağ kasık fıtığından ameliyat olacağım. Dedi ki ameliyatı burada mı olacaksın? Evet dedim. Acıbadem de o zaman sponsorumuzdu. Ameliyat oldum. Benim hemen biletimi organize etti. Dedi ki hastaneden çıkar çıkmaz dedi Almanya'ya gidiyoruz. Düsseldorf'ta işte Sportschule var, bu tedavi merkezi var, çok iyi bildiği bir yer. Beraber Köln'e uçtuk, otelimi ayarladı, işte yanıma hem şoförün hem arabasını tahsis etti. 3 hafta boyunca sabah tedaviye götürdü, getirdi şoförü arabayla vesaire ve sezon başı kampına beni hazır etti ve ben oradan Almanya kampa dahil oldum. Çok da güzel zamanlar geçirdik. Ona da burada selam olsun.
2: Ahmet Yıldırım'la Mehmet Aksu'nun geldiği, Ayhan Akman'ın da gittiği ve takas oldukları dönem değil mi? O toplantı yaptı. Aynen, senden öyle memnunum, senden aynen değilim, öyle sen git.
1: Bravo, o sene çünkü şöyle olmuştu. Yanlış konuşmayayım. Fulya'dayız o zaman. Sezon başı. Ben normalde Pascal'la kalıyorum ama Pascal Marsilya'ya gitti. O biliyorsun, Skala dönemi Pascal, evet, vardı. Daum, evet, dönemi yoktu. Marsilya'ya, evet, gitti. 100. yılda Pascal geri geldi.
2: Evet, doğru.
1: O dönem ben tam köşe odada kalıyorum. Büyük odamdı benim. İki sahaya da bakıyordum. Fulya'da. Odaya geldiğimde o zaman bizim kulüp tesis sekreter hanımefendi Yasemin Hanım'dı. Odaya çıktım ben. Baktım odamda valiz var. Köşede valiz duruyor. Başkasının valizi. Ben hemen Yasemin Hanım'ı aradım. Dedim, Yasemin Hanım, benim odada bir valiz var. Kimi? Ya dedi, Ahmet Yıldırım transfer oldu dedi. Galatasaray'dan geldi dedi. O da odayı görmüş. Kimin odası? Demişler, Bayram'ı kimle kalıyor? İşte yalnız Pascal diyor. O da seni arıyordu hani. Senle kalabilir miyim işte filan. Sonra o da arkadaşım oldu Ahmet.
2: Geceler uyumaz.
1: Ya hiç sorma ya.
2: Kim sabaha kadar uyumaz.
1: Onları anlatırma bana şimdi. Ya var ya, hiç ben
2: hiç uyumayan bir adam Ahmet Yıldırım.
1: Yani uykuyu sevmez. İtmana son dakika çıkar. Şimdi buradan tabii kötülemeyi teknik
2: direktörümüz. Ahmet Yıldırım hem müthiş karakter hem müthiş, çok büyük futbolcu ya Ahmet Yıldırım.
1: Müthiş yani karakter. Bak, karakter insan olarak.
2: Ya inanılmaz.
1: Adam gibi adam.
2: Tabii yani, tabii muazzam. Ben çok severim yani. Herkese örnek gösteririm.
1: Futbol kalitesi.
2: Tabii. 100. yıl 12 asist yaptı ya.
1: Geriden oyun kurmaları filan vesaire. Zaten
2: şu anda çok, 30 milyon euro ya Ahmet Yıldırım.
1: İnanılmaz. İnanılmaz. Tabii, tabii. Çok iyi bir karakter. Çok da sevdiğim bir kardeşim. Allah yolunu açık etsin. İnşallah o da teknik direktörlükte hak ettiği yerlere gelir. Kendini daha ifade edecek kulüplere gelir.
2: Uyumayan Ahmet Yıldırım.
1: Öyle uyumayan.
2: Sürekli şakalar yapan.
1: Sonra tabii çok da güzel bir ortamımız vardı. O 100. yıl şampiyonluğunda o takımı, inan bana, o birliği beraberliği sağlamak için çok parametreler var. Çok faktörler var ama onlar dışarı yansımıyor tabii. Yani tabii. Ben hayatımda PlayStation bilmeyen bir adamım. Yani maç izlerim, merak ederim ama nasıl pas atılır, nasıl şut atılır diye elime o joystick'i alıp oynamış değilim.
2: Üçgeni sonradan mı öğrendin?
1: Üçgeni falan yani bilmiyorum. Düşün. Ha şunu severim. Hani o araba yarışlarını falan severim. O bana daha cezbediyor. Yoksa

0: Topu kaptıracağım, adamın peşinden koşacağım, pas atmayı bilmiyorum etmiyorum, hiç öğrenmedim. Ona rağmen çok büyük bir meblağa odaya PlayStation sistemi kurduk Ahmet'le. Ama kamplarda 15 tane oyuncu bizim odada.
1: Herkes onu maç yapıyor sürekli.
0: Herkes turnuva yapıyor. Bağırışmalar, o zaman işte Feyyaz hocam şahit, Lucescu'nun yardımcısı. Feyyaz abi çok severim. İnanılmaz bir insan. Yani nasıl yaklaşım göstereceğini, ne zaman ne yapacağını çok iyi bilen. O dengeyi çok iyi kuruyordu Lucescu'yla. Tabii bizim saat gece 1'de odadan bağırışmalar geliyor. Final oynanıyor mesela orada filan. Geliyordu Feyyaz hocam, kapıya vuruyordu. Bayro nedir hocam, 5 dakika sonra bitiyor, kimse kalmıyor. Yarın da galibiz, rahat ol. Çünkü öyle bir atmosfer vardı ki, öyle bir arkadaşlık vardı ki. Herkes ama inanamazsın. O da sağ olsun. Belki de
1: Sergen Yalçın oynuyor muydu?
0: Sergen oynamıyordu. Sergen çekirdek çıtlatıyordu.
1: Çekirdek yiyordu. Yani
0: takılıyordu. Kafasına göre. Ha, Sergen aynı Sergen yani.
1: Arkadan çekirdek yapıp kupon mu yapıyordu siz maç yaparken?
0: Kupon yapıyordur muhtemelen yani. Ya Sergen şimdi...
1: Tabii aynen öyle. Hepimiz tanıyoruz. Adam,
0: hepimiz tanıyoruz ama Sergen adamdır.
1: Size
0: Sergen
1: kupon yapıyor muydu peki? Yok. Şu kazanır, şu kazanır.
0: Yok. Sergen başkasına kimse kupon yapmaz.
1: Ya,
0: hiç kimse.
1: Ya ben bak bir olayı anlatayım sana. Unutma söyle. Bir gün şeydeyiz, Romanya'da Bükreş maçı, normalde 11'de Tigana dönemi. Hocam bunu kokaldan çıkardı, bu tribünde oturuyor, 18'de yok, ben de yanlıyım, beni görmüyor ama telefonla konuşuyor, diyor ki çıkar diyor, o diyor karşı neyi çıkar, maçı çıkar diyor, niye abi diyor, oynadık diyor, ben yokum oğlum diyor, maçı takıma da güvenmiyor. Oynamıyor diye takıma da güvenmiyor. Ya,
0: tamam bayağı. Yani.
1: Sonra
0: ya şimdi tabii Sergen'i doğru söyle yanlış yap. Herkes tamam, böyle kabul etti.
1: Aynen.
0: Sonuçta art niyetli değil.
1: Tabii aynen.
0: Takım satmadı, maç satmadı.
1: Tabii,
0: adam
1: tabii
0: çıkıyor, topunu oynuyor.
1: Tabii,
0: ama
1: tabii
0: biz seviyorduk. Niye? Oynadığında takıma çok faydalıydı. Ya hani gol atamadığında giriyordu, golünü atıyordu. Hani çok büyük katkısı var. Yani şimdi biz onu kabul edersiniz. Bir takım bazı eksikleri kompanse eder. Çünkü niye? O etkili faktör olduğu için bunu teknik direktör de böyle görür. Şimdi bakma teknik direktörüm öyle konuşuyor ama biz oyuncu olarak da bunu böyle. Ben koşarım diyordum kardeşim ya. Sen icraat yap. Sen al icraat yap, ben koşarım senin için. Çünkü niye? İşin sonucunda galibiyet var.
1: Tabii.
0: Ve biz takım kazansın düşüncesinde.
1: Çift birim alıyordu.
0: Ya biz bunu bildiğimiz halde bir şey demiyorduk. Yeter ki gol atsın, çift prim alsın abi.
1: Siz tek prim takım aldın mı? Sergen Yalçın çift prim.
0: O şimdi ona özel primler gidiyordu arkadan da.
1: Biz
0: çaktırmıyorduk.
1: Çaktırmıyorduk.
0: Sinan abi onu oradan besliyordu.
1: Hüsnü ile beraber.
0: Hüsnü abi bizim babamız.
1: Tabii.
0: Ya Sergen alsın 5 katını alsın. Yeter ki takım kazansın. Biz şimdi 100. yıl şampiyonluğu nasip olur mu? 100 senede bir nasip olur.
1: Aynen.
0: Ve bize nasip oldu. Hani benim şanssızlığım, benim erken diz kapağım kırıldı. Yoksa ben orada Lucescu'yla konuştuğumda ki yardımcısı gibi davranıyordum Fransızcadan dolayı. Yani çok yakındık. Ben hala Lucescu'yla paylaşıyorum.
1: Ya sen Feyyaz Uçan, Carlo ile beraber yardımcı antrenör müydün?
0: Bazı şeyleri toplantıda vesaire, toplantıdan önce, antrenmandan önce sürekli benimle paylaştığı için beni o sene mesela 8 numara olarak düşünüyordu. Yani orta sağ solu 8 gibi. Çünkü ben çok gel yaptığım için inanılmaz da bir kamp geçirdik yani İsviçre'de beraber,
1: evet,
0: hatırlarsın. Çok da güzel maçlar çıkardık. Çok da güzel hazırlandık.
1: Ve dörtlü savunma 4-4-2 oynatıyor. Sen de sol iç oynuyorsun.
0: O zaman sol iç tabii, 4-4-2'nin sol içte oynuyorum ben. İşte şöyle zaman zaman 4-1-4-1 gibiye dönüyorsun ama 4-4-2'nin de solundayım. 4-1-4-1'in de solunda oynuyorum içeride ama. Çünkü ben soldan, kanattan da bindirme yapıyorum. O alan değişiminde forvetin yerine de boşaltı alana koşuyorum ve defansa gelip top da çıkardığım için hoca çok benimsiyordu yani oyunumu. Ki o sene ben İsviçre kampında hatırlarsan Oxer'le 1-1 kaldık hazırlık, evet, maçında. Oxer'in hocası da Giroud, Fransa'dan da tanıdığım için sakın dedi sezon sonu imza atma dedi. Geri geleceksin dedi. Orada da iyi bir maç çıkardım ben. Lucescu da gördü bizim konuştuğumuzu, hemen geldi, ne konuşuyorsunuz dedi, dedim ya eski bildiğim hocam. Yok ben biliyorum ne konuştuğunuz, beni kovdu oradan.
1: Ben kovdum.
0: Ve bana şunu söyledi, hiç unutmuyorum söylemedi, ben burada olduğum müddetçe hiçbir yere gidemezsin dedi. Ve kısmet işte, sakatlandı.
1: Nasip doğru. O PlayStation oynarken genelde kim kazanıyordu maçları? Şampiyon kim oluyordu? Ahmet Uslu iyi oynardı biliyorum.
0: Ahmet iyi oynuyordu. Yasin iyi oynuyordu mesela. Pascal da iyi oynuyordu. Pascal. Yani bunlar sürekli kapışıyorlardı böyle ama en çok bağıran

0: Yasin'di. Mesela gol attığında böyle kızdırmak için bir bağırıyordu Yasin. Yani tesis inliyordu gece, ama inan bana gece ertesi gün çıkıyorduk, maçı alıp şey yapıyorduk ya. Çok çok güzel bir ortam kurmuştuk. Yani o da belki de onun sebebi, vesilesi Ahmet oldu. Çünkü Ahmet de PlayStation çok seviyor, oynuyor. Evet. O belki onun vesilesi oldu. O arkadaşlık, o ortamı kurmasına vesile oldu.
1: Senin de çok artın oldu arkadaşa. Ahmet Yıldırım'ın da Serdar Topraktepe'nin de o dönem.
0: Evet, Serdar da geri gelmişti. Mesela Ali de vardı. Evet, Ali Eren de vardı. Biz artık yani dördüncü senemiz. Artık takımda mesela Tayfur abi inanılmaz. Pırlanta. Ama Tayfur abi kimseyi kıramayan bir kişiliğe, karaktere sahip. Hiç kimse üzmez.
1: Antrenmanlarda hatırlıyor musun? Sergen Yalçın, İbrahim Üzülmez, Tayfur Avcı, Tümer Mete, İlhan Bey maç yapıyorlardı. Evet. Tayfur dilini çıkamıyordu.
0: Tabii, tabii. Sinirden böyle, tabii.
1: Sinirini böyle basıyor falan. Evet, evet.
0: O da çünkü bir winner yani. Anlatabiliyor muyum? Yani? Harbi winner yani. Kaybedemez. Pascal öyle mesela. Biz de öyle yani, artık 100. yıl şampiyonluk, 4. senemiz. Mesela bazı olaylara Tayfur abi hiç karışmıyordu. Ben devreye girdiğim zaman hiç biliyordu yani. Tayfur abi konuştuğu zaman ben konuşmazdım, saygıdan dolayı abimiz. Çok güzel bir ortam vardı ya, çok güzel bir...
1: Pascal Muma, 100. yılda ayrıldı ya,
0: evet.
1: Çok ağladı, işte hatırlıyorum Kıvanç Oktay ağladı, o ağladı falan. Sen de böyle üzüldün mü, çok ağladın mı sen de? Hiç böyle, çünkü duygusal bir dönem, ya takım tabii. Şampiyonluğa, başarıya gidiyor. Fenerbahçe maçında gol attı, ondan sonra kaldı ve...
0: Ya şöyle, o sezon bizim... Ya her öyle bir inanmıştık ki. Yani her daha maç, ilk maç, lig maçı ilk kazandık. Tek mağlubiyetle biliyorsun biz.
1: Evet, Diyarbakır.
0: Diyarbakır'da yenildiğimiz mağlubiyetle, yani tek mağlubiyetle şampiyon oldu ve 100. yıl şampiyonu. Bu öyle bir inanmışız ki yani her maçı kazandıktan sonra yani o finişe böyle yaklaştığımızı ve inancımızla oraya gidiyorduk yani. Biz bunu her maçta inanıyorduk. Her maça böyle çıktığımız için bunda herkesin payı var. Yani bunda herkesin payı, belki de en az pay bendedir sakatlığımdan dolayı, ama o oynayan, o sezonu geçiren herkesin çok büyük payı var. Üzüldüğümüz tabii ortak nokta Pascal'ın o kutlamalara alınmaması. Ben onun takım arkadaşıyım, ben onunla kader birliği, o da arkadaşlığı yaptık. Üzülüyor tabii ki her galibiyette, maçtan sonraki biz büyük takımları hepsini yendik, o duyguyu, o coşkuyu, hani o hayal ettiğin bir şey yavaş yavaş yaklaşmak, o başka bir şey. Bu parayla filan paha biçilmez. Tabii. Bir şey yani.
1: Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendi, içeride yendi. Aynen, Galatasaray'ı deplasmanda yendi, öyle. İçeride yendi.
0: Trabzon keza öyle. Yani şimdi o sene bizim için çok ekstra bir şey oldu. Dolayısıyla o kadar yoğun duygular yaşadıktan sonra o finalde hep birlikte o duyguyu yaşamak varken birinin oradan
1: dışarıda kalması. Ama tabii alınmama sebebi de Serdar Bilgili ile arasının bozuk olması tabii.
0: Yani
1: burada tabii sen biliyorsundur. Ben de açıklamayayım burada sebebini.
0: Yani o sene çok başka şeyler
1: Pascal'la oldu. Pascal'la unutamadığın anılar çok vardır tabii. 7/24 beraberdiniz. Hatırlarım 99-2000 röportajlar yapardık. Sen sağ olasın hep Pascal'ı tercüme ederdin. Yardımcı olurdun röportajlarda bana, bize.
0: Evet yani tabii şimdi bir tek ben Fransızca konuştuğum için aslında o dışarıdan gelmesi, çünkü bir algı vardı ve ben bunu kırmam gerekiyordu. Bunu kimse bilmiyor tabii. O İsviçre kampına dahil oldu biliyorsun. Türkiye gelmedi Pascal.
1: Evet, hatırlıyorum.
0: Takıma ilk İsviçre kampında dahil oldu ve orada o zaman Hilton'daydık. Ben yanlış hatırlamayayım. O da
1: Erman Güraçar gelmişti. Ertuğrul Sağlam da ağlayarak gitmişti.
0: O da kampta. Arttı, evet. O da o çünkü kampta. Maça çıkarken evet. Ertuğrul abiye sen çıkma maça, evet. İşte seni Samsun'a verdik deyince evet. Çok üzüldü. Orada benim o da arkadaşım Ümit'ti.
1: Ümit Bozkurt.
0: Ümit Bozkurt'tu. O da Ankara'dan yok Ankara'dan gençler bilinen mi?
1: Denizli'den
0: gelmişti. O zaman zaten kamp yeni başlamıştı. Böyle bir 4-5 gün falan olmuştu. Pardon, o zaman Sinan abi beni aradı. Sinan abi dedi ki yeni bir oyuncu aldık, Fransızca konuşuyor, Ümit'i başka odaya vereceğiz, senle verelim, hani orada bir şey entegrasyon soru, evet. Sıkıntısı yaşamasın diye. Dedim sıkıntı yok abi, dedim gönder. Ümit topladı eşyalarını gitti.
1: İsmini söyledim peki?
0: İsmini Fransız. söylemedi. İsmini söylemedi. Fransa'dan bir oyuncu
1: sen geliyor. Tanıyorsun ama Pascal'ı.
0: Tanıyorum Pascal'ı. Tanıyorum derken kim olduğunu biliyorum ama samimiyetim yok.
1: Yok.
0: Ondan sonra dedim sıkıntı yok abi.

0: İşte Ümit eşyalarını topladı geçti. İşte saat böyle öğlen yemeği yedik, odalarımıza çekildik istirahate ikinci itmana kadar. Saat 2 filan, 2-2.30. Ben de odada uzanıyorum, dinleniyorum. Kapı çaldı.
1: Bir deli geldi.
0: Kapı çalınca aklıma gelmiyor ki hani o geldi.
1: Ya Paskal'ı çok severim burada. Selamlar olsun Paskal'ı ama çılgın yani.
0: Çılgın. Neyse ben kapıyı açtım. Hani böyle bir oda servisi filan bekliyorum veya işte odaya meyve getiriyorlar filan. Bir baktım zenci, yani zenci derken Paskal siyahi bir oyuncu, bir insan. İdrak edemedim, tamam mı? Neyse. Bu arada kapıda bekliyor ayakta. Hı. Ben de kapıyı açtım, böyle içeri dalmıyorum. Bekliyor.
1: Kim burası?
0: Elimde çantası. Şöyle baktım ama abartmıyorum, böyle bir 15-20 saniye. Düşün. Uzun bir süre. Sen kimsin dedim ya. Şöyle ya, buraya gönderdiler dedi beni. Ben hani sen kimsin derken Fransızca konuştum, valla Fransızca konuştuğumu idrak edemiyor. Ya. O da Fransızca diyor ki bana, beni buraya gönderdiler bu odaya. Ben dedim seni tanıyorum ya bir yerden, tamam mı? Böyle ama bir gülmeye başladı. Sen dedi Fransızca mı konuşuyorsun dedi bana. Ya, bayağı Fransızca konuştuk. Evet dedim Fransızca. Aa dedi, bir attı çantayı, bir sarıldı.
1: Sarıldı ya
0: tabii. Falan. Bak o kadar işten bir çocuk tabii, yani düşün. Tabii. Neyse bu girdi odaya, bir başladık. Ya Paskal sen değil mi benim? Lan bana söylemediler. Dediler kim oldu geliyor mi? Fransa'dan Paskal. Vay biz bir daha sarıldık filan. O gün başladı bizim.
1: Başladı. Kanka oldunuz, canciğer tabii. Sen, Paskal, Ahmet Tursun, evet. Yasin Sülüm beraber aynen, zaten aynen. Takılıyordunuz. Kağıt oynuyorsunuz.
0: Aynen öyle. Sonra tabii bu bir endişesi var. Çünkü Fransa'daki takım arkadaşları buna demiş ki Türkiye'ye gidilir mi? Türkiye transfer oluyorsun, manyak mısın? Sen bilmiyor musun? Orada işte savaş var, tanklar var filan. Tabii tabii böyle bir saçma klasik, bir algı. Çünkü neden ama? Çünkü ben Fransa'da büyüdüğüm için orada Türkiye'yi öyle bir gösteriyorlar ki.
1: Maalesef.
0: İşte Suriye sınırı, işte savaş, tabii. Çatışma filan vesaire böyle
1: biliyorlar. Gelen de gitmiyor ama.
0: Gele tabii ama gelen de buradan buraya yerleşiyor.
1: Buraya yerleşiyor tabii tabii.
0: Çünkü aynısı da David Ginola ile oldu. Şimdi David Ginola'yı ben bizzat Türkiye'ye davet ettim. Gel gör. Pascal'dan dolayı samimi olduk biz David'le.
1: Beşiktaş'ta oynarken mi?
0: Beşiktaş'ta oynarken konuştuk vesaire. Sonra futbolu bıraktık. Bu bir dans yarışmasına. Çünkü Pascal'ın menajeri David'in menajeriydi. Chantal. Dolayısıyla biz Chantal'la Peter'la hala görüşüyoruz. Hep böyle bir algı var. Ama ne zaman Türkiye'ye geliyorlar? Diyorlar ki burası Türkiye mi? Evet oğlum tabii. Burası Türkiye, işte burası İstanbul. İşte burası belki senin medeni düşündüğün ülkeden daha medeni bir yer.
1: Aynen öyle.
0: Dolayısıyla o algıyı kırmak için bayağı bir dedim hiç öyle değil. Sen Türkiye geldiğinde sen Türkiye'de yaşamak isteyeceksin dedim. Bir daha Fransa'ya dönmesin.
1: Dönmüyor zaten.
0: Ne diyorsun dedi. Bak o kadar net söylüyorum sana dedim. Ben 20 yılımı sıfırdan 20'ye 20 yaşına kadar Fransa'da geçirmiş bir insanım. Dolayısıyla ben bu sana çok net söylüyorum dedim. Allah Allah filan. Türkiye bir indi. Zaten havalimanı o zaman Atatürk. Evet. Yeşilköy filan.
1: Sahilden bitti. Denizi meniz falan geldi.
0: Dedi ki burası neresi ya? Dedim Türkiye daha dur. Bir şey görmedim. Yani o yüzden Pascal'ın aslında benimle kalmasının sebebi hem o entegrasyon hem o adaptasyon sürecini çok güzel atlatması ve takımın bir parçası olması.
1: Unutamadığı hikayesi var mı Pascal'ın? Bir sürü vardır da.
0: Ya çok var ya. Yani, o kadar çok ki ya yani.
1: Öyle böyle bir hikaye. Kimsenin hiçbirimizin bilmediği.
0: Ya çok bir gün bir röportaj yapıyoruz. Bir hanımefendiyle Fulya'da oturduk merdivenlere. Röportaj yapıyor böyle hani sen. Ya çok patavatsız kelimeler kullandım. Kız hanımefendi de kayda alıyormuş. Bütün söyledikleri çıktı.
1: Şaka yapıyorsun. Evet.
0: Ay dedim Pascal. Dedi ne bileyim ben kayda aldığını. Ay, yazıyor sandım dedi yani. Ama çok acayip acayip şeyler ya. Gül
1: öyle böyle değil.
0: Var ya ama beni bitiriyordu, çok güldürüyordu ya. Ondan sonra daha neler neler. Biz kamptan döndük. Fulya'dayız. Hatırlarsan Fulya'da da o zaman tam benzinli arkası bir halı saha vardı.
1: Evet hatırlıyorum.
0: Hatırlıyor musun? Neyse biz de tam böyle camdan baktığın zaman kafayı sola çevirdiğin zaman halı sahayı evet. Görüyorsun. Biz de yattık. Sabah itman var. Neyse ben bir gürültüye uyandım. Ama saat kaç olduğunu bilmiyorum. Ya bu bir gülüyor. Bu krize girdi. Saate bir baktım, gece 3. Bu krizde yani. Neyse. Sonra telefonu aldı, biriyle konuşuyor. Gülerek konuşuyor. Baktım Fransızca birini anlatıyor. Ben işi yaktım oğlum, gerizekalı. Ne yapıyorsun sen dedim ya bu saatte. Ya dedi, kalk kalk dedi, çabuk kalk. Ben de kalktım dedim, arada bir olay var. Halı saha maçı varmış. Gece 3'te nasıl halı sahada top oynuyor insanlar? Bu krize girmiş. Burası Türkiye, halı sahada 3'te de 4'te de.
1: 4'te de maç yapalım. Gece adam bardan çıkıyor. 4-5 maç alıyor.
0: Hayatlarında öyle bir şey görmedi.
1: Görmemişler tabii.
0: Bu krize girmiş.
1: Fransa'da akşam 4'ten sonra sokakta kimseyi bulamıyorsun.
0: Ondan sonra her yer kapalı.
1: Tabii tabii.
0: Akşam ondan sonra kapalı. 7'den 8'den sonra.
1: Geçmiş olsun.
0: Ya dedi, buna mı gülüyorsun sen? Ya dedi, komik değil mi? Affedersin, buna bir geçirdim, bir de kapattım camı, hadi oğlum ya git ya dedim. O saatte de Fransa 2 saat geride ya. Fransa ya, yazıyor
1: anlatmak
0: ya,
1: için. Anlatıyor.
0: Ya. Ya çok komik ya. Ya. En komiği söyleyeyim sana. Yani çok komik var ya. Bir gün imza attık. Tabii o zaman bir peşinat alacağız. Bir peşinat da herhalde bir yere bir ödememiz var. Dedi, nakit bankacı getir. Fulya'dayız antrenmana. Oradan da gidip bir ödeme yapacağım. Böyle çarşı poşetleri vardır bilirsin. O zaman da bankacı bir para getirdi abi. Yani böyle orta banknotlardan bir sürü.
1: Bankacının adı neydi ya?
0: Şerafettin.
1: Şerafettin abi.
0: Abi bir poşet para. Şimdi dedim, ben de buna bir oyun oynayayım. Tamam mı? Parayı aldım, odaya getirdim. Aynı odadayız o zaman Fulya'da. Yıl 2000. Bu geldi odaya. Girer girmez dedim, çabuk kapıyı kapat dedim. Çabuk kapıyı kapat. Ne oldu dedim. Oğlum kapat dedim kapıyı. Manyak mısın sen? Dedim, ne oldu? Ne panik yapıyorsun? Dedim, sakın ha kimseye bir şey söyleme dedim. Ne oldu dedi. Dedim, arkadaşlar dedim, soygun yaptı. Parayı da buraya getirdiler. Ben de garanti diye. Ya hadi lan. Oğlum manyak mısın? Bak dedim çantayı. Abi şeyde kapattım üstünü, böyle bir açtı. Aman Allah'ım. İnanmıyorum dedim. Paraları alıyor, bakıyor, gerçek mi bunlar? Evet dedim, gerçek. Ma bırak mı bunun paraları?
1: İnandı ya, soygun yaptığını inandı.
0: Ya bak inandı.
1: İnan.
0: Telefonu aldı, Fransa'da arkadaş takım arkadaşlarını arıyor. Önünde ne var biliyor musun? Bir soygun oldu, para benim önümde. Ben var ya yerlere
1: yatıyorum.
0: Ya. En son bunu işlettim dedim, kapat lan dedim. Benim ya. Param dedim var ya. Şerafet.
1: Ya Paskal'a bak ya.
0: Tamam ben nasıl düşürdüm.
1: Ya müthiş.
0: Çok var anımızda onlar.
1: Serdar Bilgili.
0: Serdar Bilgili ya, çok güzel, çok düzgün bir başkanımız. 100. yıl süreci bize çok jestler yapmıştır. Sinan abi sayesinde tabii. Maçı kazanıyoruz. Başkan geliyor. Başkan prim ikiye katla filan. Tamam.
1: Sinan abi göz mü yapıyordu? Göz
0: kırpıyor. Hemen Sinan abi ya, bizi gaza getiriyor.
1: Coşkuyu
0: veriyor ama başkan bilerek yapıyordu bizi kırmamak için. Çünkü çok mutluydu başkanımız yani. O 100. yıl şampiyonluğu farklı bir şey.
1: Tabii. Hem iyi skorlar hem iyi oyunlar.
0: Ama şunu söyleyeyim. Hiçbir şeyden eksik bırakmadı biliyor musun? Hiç. Yani takım ne gerekiyorsa mesela. Biraz böyle bir itmanda bir kavga gürültü, çünkü çok o zaman herkes evet. Oynamak istiyor ya, hemen Kibilçescu söylüyor, takımı yemeğe götürüyoruz. Her hafta Papermoon'daydık.
1: Tabii.
0: Yani düşünsene, her hafta takımı bir ağırlığımızı koyuyordu yani Serdar başkanımız, ya sağ olsun. Ama o zamanki yönetim çok güzeldi.
1: Tabii Yıldırım'da böyle
0: Yıldırım vardı. Başkanımız mesela, Yıldırım başkanımla benim aram yani benim abim gibidir. Çok severim. Hiç yani daha Serdar başkanımıza gitmeden zaten Yıldırım başkan hepsini hallediyordu.
1: Tabii.
0: Yani o kadar hallediyordu ki düşün, haftada bir, iki haftada bir kendi evinde takımı ağırlayıp yemek yediriyordu.
1: Yemek yediriyordu evet.
0: Yıldırım başkanımız.
1: Yani sahildeki evde.
0: Sahildeki evde. O zaman Erdoğan amca hani evet. Allah rahmet eylesin. O da çok bonkör, çok böyle.
1: Ben de giden bir röportaja Erdoğan Demirören böyle Revni abla falan sever evet, gibi. O zaman küçüğüm böyle yanaklarından sıkıyorlar falan.
0: Revni ablamız inanılmaz yani.
1: Evet, evet.
0: Ellerinden öperiz. Çocukları vesaire evini açıyordu biz yani futbolcusu olarak. İşte Kıvanç abi olsun. O zaman Haşmet Bedikür'ün evet. Vardı. Haşmet abi vardı. İşte Sinan abi vesaire. Çok güzel bir kadro vardı. Çok güzel bir futbol.
1: Çok güzel günlerdi be.
0: Çok güzel günlerdi.
1: Çok yani. Güzel günlerdi. İnanılmaz güzel günlerdi. Ya yani bizler için de öyleydi. Yani gazeteciler için de öyleydi. Çok evet, keyifli, çok evet. Klas oyuncular vardı. Çok yani uçaktaki muhabbetleri hatırlıyorum. Bugün sağda oturuyor İbrahim Üzülmez. Ortada ben, solda Sergen Yalçın. Kakadaki kili falan. İşte diyorum ki ne olur maç, Fenerbahçe maçı. Sabaha kadar oynayız, kaybetmek üzere mesela Sergen. Evet, diyorum evet. Nasıl bu kadar iddialısın, 30 bin dolar bastın diyor galibiyete falan.

0: ya inanılmaz. Bir gün dedim ki sen mi daha oyuncu Zidane mı dedim, tamam mı? Zahir dedim ki Zidane diyecek. Ben dedi. Nasıl yani dedim. Ya benim yanımda da böyle, öyle adamla oynuyorsa ben de o kadar ön plana çıkarım. Benim yanımdaki kazmaları görmüyor musun diye böyle gösteriyor.
1: Sergen efsane ya. Sergen kısa anlatayım madem anılar evet, yoksa evet. Bunlar anlatılmaz da Sergen çok sevdiğim için bundan sonraki kariyerinde de başarılar diliyorum kardeşime. İsviçre kampında 100. yıl şampiyonluğunda o kadro, o kamp vardı ya sezon evet. Başı Lüçesku'yla. Evet. Şimdi toplantı yapıyoruz. Ya Basel maçına çıkacağız ya Monaco maçına, yani öyle bir hazırlık maçına gidiyoruz. Maç toplantısı yapıyor Lüçesku. Salonda şöyle söyleyeyim
0: ya
1: sana.
0: Ya Basel maçı unutur muyum ya? Sizi takip ediyoruz Basel stadına. Siz otobüse girilmezden soktu polis sizi. Biz 10 gazeteci arkanızdan polis hepimizi çevirdi. Güzel frank para cezası verdi. Abi unutur muyum onu?
1: Doğrudur. Hatta bir sıkıntı olduğunu tabii, söylediler tabii, biz arkadaşlar. Evet. Bir engame olmuştu orada. Orada tabii Lüçesku hocamız flip shaft'ın orada kadroyu yazıyor. İşte uygulamamız gereken taktiği, sistemi, işte duruma göre duran topları vesaire, klasik şey maç toplantısı. Bizde böyle bir 5 sıra sandalye var. Ben de en arkadayım. Sağımda Pascal, solumda Sergen var, hiç unutmuyorum. Sergen solumda oturuyor. Ama böyle loş ışık, arkası böyle karanlık, tam gözükmüyoruz biz. Ama Lüçesku net gözüküyoruz, ışık var. Oradan Lüçesku talimat veriyor. İşte Bayram sen burada oynuyorsun, İşte Pascal, işte Sergen filan. Bu arada Sergen konuşuyor. Hadi lan filan, gerçekten mi bilmem ne filan. Ben de duyuluyor yani, neredeyse Lüçesku diyecek ki ne konuşuyorsunuz. Ben de Sergen'i dürtüyorum. Oğlum diyorum, manyak mısın, kendi kendine ne konuşuyorsun diyorum. Dürtüyorum onu, bir susuyor. Aradan 3 dakika geçiyor, yine konuşuyor Sergen. En son yani dedim oğlum niye konuşuyorsun, manyak mısın, adam bir şey anlatıyor. Sergen dönünce gördüm kulaklığı var kulağında. Kulaklıktan Veli Efendi'den canlı at yarışı dinliyor.
0: İnanılmaz.
1: Ya dedim ki ne yapıyorsun sen, manyak mısın dedim. Adam maç toplantısına atıyor, sen de at yarışı dinliyor.
0: Ama Lüçesku görüyor, görmezsen yere değil mi?
1: Ya Lüçesku da muhtemelen görüyordur yani.
0: Görüyor. Galatasaray'dan biliyor zaten. Onun Veli Efendi dinliyor çünkü. Ya bir gün bak ben size anlatmam.
1: Neyse toplantı falan bitiyor. Oğlum sen dedim rahatsız mısın ya? Ya dedi 4'te 4 gidiyorum dedi, tamam mı dedi. Yani o da geldi dedi, neyse. O arada biz bir yarım saat böyle bir kahve molası olur, sonra yola çıkacağız ya. Bir saatte yolumuz var otobüste, evet. Gideceğiz. O arada bir tane daha bir yarış oldu. Bir sanırım bir yarım saatte bir evet. Koşuluyor.
0: Evet evet.
1: Abi bu 5. ayda da tutturmuş.
0: Evet 6. ayda para vuracak, büyük parayı alacak. Evet,
1: bu 5'te 5 gidiyormuş, tamam mı? Ben at yarışının hiçbir şeyden anlamadım. Tabii. Neyse otobüse bindik, yola çıktık. 6. yarış başlayacak. Tamam. Tam böyle yola çıktık. O arada Sinan abi otobüse bindi. Bir kızdı böyle, bir bağırdı, çağırdı filan. Tabii biz arkadayız ya, duymuyoruz. Bir dedik bir sessiz sakin olun. Ne oldu Sinan abi dedim. Ya dedi ayıp dedi ya. Ne oldu abi dedim. Oğlum dedi, daha bir hafta olmadı buradayız dedi, 150 kilo dondurma mı yenir dedi. Abi biz bir dondurma yiyormuşuz, hava sıcak ya, oturuyoruz terasta dondurma yiyoruz. Yemekte dondurma 150 kilo. 150, yani atıyorum öyle bir dondurma yemişiz ki kampın parasını eşdeğer dedi ki biraz az yiyin dondurma.
0: Kulüp batacak.
1: Kulüp batacak. Abi dedik hava sıcak, dondurmadan başka bir şey yenmiyor, neyse. Eyvallah tamam abi filan yaptık biz. Neyse oturduk. Ben de dörtlünün tam ortasında oturuyorum. Uzun mesafedeyken ayağımın birini sağa uzatıyorum. Şeyden bizim Fevzi oturuyor sağda. Solda da Tayfur abi oturuyor. Tabii Tayfur abi diyorum, ayağımı uzatabilir miyim? Tabii ki diyor da izin alarak. Ayaklarımı böyle uzatıyorum ki hani kan dolaşımı falan, uzun bir yolculuk var. Köşede Sergen oturuyor. İşte solda da ya Ahmet oturuyor ya biri oturuyor. O arada biz hareket ettik. Neyse bu kulaklık kulağında
0: 6. yarış dinliyor. 5'te 5 gidiyor.
1: 5'te 5 gidiyor. Neyse. Dedi ki nasıl olacak? Hani gelirse ne oluyor? İşte 12 at koşuyormuş. Bu 10 tanesini yazmış. Yani kaçırma şansı yok yani gibi.
0: Yani %80 tutuyor yani.
1: %80, o da zaten at yarışından anladığı için gelip gelmeyeceğini anlıyordur az çok. Neyse

0: Abi yarış bir başladı. Bu bir heyecanlandı ama anlatamam. Bu Sergen maçta böyle heyecanlandı. Bak gol atıyor iki tane Chelsea'ye falan filan. Bu kadar heyecanlandığını inanmıyorum ben. Anladın mı? Abi bu bir heyecanlandı. Hadi oğlum hadi bilmem ne filan böyle.
1: Ya kaptırdı kendini.
0: Kaptırdı kendini neyse.
1: Bütün otobüs duyuyor.
0: İki tane at gidiyormuş kafadan. İki at da bunda var.
1: Ha bunda var.
0: Birisi eşek, birisi favori.
1: Ha eşeğin gelmesini istiyor. Ha,
0: diyor ki ulan eşek gelirse parayı kırdık diyor, tamam mı? Abi burun burun burun burun gitmiş bunlar. Yarış bitti. İkisi yan yana gelmiş ama tam net değil kim
1: kazandı. Bunun farkını bekliyor.
0: Bu şimdi bekliyor bir heyecan böyle bir terli bir şey. Eşek gelmiş.
1: Eşek geldi.
0: Abi biz tutturmuş bu. Tabii abi kaç para eyvah. Ben dedi maça çıkmıyorum.
1: Maça çıkmıyorum dedi.
0: Oğlum rahatsın ben dedi altını tutturdum maça çıkmıyorum dedi. Oğlum rahatsız mısın? Niye çıkmıyorsun maça? Yok diyor ben işte orada bir şey söyleyeyim. Ben primimi aldım mı dedi bir şey dedi. Abi bak bir tane kuponu misli yapmış. Bir tanesi de bilmem ne yapmış. İki tane kuponu tutturmuş.
1: Bugünün ne kadarı mesela?
0: Şöyle söyleyeyim çok net hatırlıyorum. Ben o zaman 500 milyara mı? Ya 400 ya 500 milyara mı? Bu sanırım 550 milyar tutturdu.
1: Ha senin bir senede ben kazandığın paradan daha fazla
0: daha fazlasını
1: almışım.
0: Kazandı. Bir at yarışında. Dedim ki buna. Onu dedim gençler var dedim. Şu gençlere biraz bir para dağıtırsın artık. 1 lira vermez.
1: 1 lira vermez.
0: Vermedi.
1: Vermedi.
0: Ama tuttum.
1: Maça çıktı mı?
0: Çıktı maça galiba.
1: Çıktı. Nasıl oynadı? Çıktı.
0: Lay lay lay.
1: Lay lay.
0: Hazırlık maçı ya.
1: Hazırlık maçı.
0: Ya Sergen ya.
1: Süper hikayeymiş. İlanmazsız.
0: İlan da ya. İlan biraz değişik bir çocuk. Yani bilmiyorum artık belki büyüme şeyinden veya işte aile yapısından biraz böyle hani soğuk gibi görünen ama aslında içine kapanık ama pırlanta gibi bir kardeşimiz. Ve belki de hak ettiği değeri bulmayan. Çünkü o Beşiktaş'tan ayrılma süreci, ameliyatı, işte Uzak Doğu'ya gitmesi, evet, sakat lanse edilmesi, geri dönmesi, o hak ettiği şeyi bulamayan kardeşlerimizden bence daha değerli. Ama o abi unutulmaz Dünya Kupası'ndaki o golleri, evet, vesaire, çok iyi bir golcüydü.
1: Çok
0: kuvvetliydi.
1: Iyi. Çok kuvvetli.
0: Çok kuvvetli. Yani çok teknik, inanılmaz bir şeydi ama gol vuruşu, o gücü, o azmi, sonuna kadar o aksiyonu kovalaması işte onu inanılmazsız yapıyor.
1: İbrahim Üzülmez.
0: İbrahim kardeşim ya. Yani İbrahim
1: pırlanta
0: içi dışı yani itmanda da maçta da %100 adam. %100, hiçbir şey yani sonuna kadar. Adam ne varsa yoksa zaten taraftar tribün öyle seviyordu onu. Yani deli İbrahim falan deli bir çocuk değil. Hani kafayı tekmeye sokar deli böyle belki öyle delidir ama şurası inanılmaz. Ben kardeşim yani
1: ben
0: öyle düşünüyorum. Yani
1: ben kaç senedir 22-23 senedir halen can dostumdur yani.
0: 2 gün önce beraberdik.
1: Ben dün beraberdim ya.
0: Yani, çok seviyorum kardeşim.
1: Zaga Ronaldo Ahmet
0: ticarete girdi biliyorsun.
1: Evet biliyorum. İnşallah. Bostancı Mado işleri de
0: çok
1: iyi gidiyor.
0: Çok,
1: İnşallah
0: çok,
1: daha
0: çok
1: da iyi
0: olsun. Çok güzel bir Mado'su var. Ben de gittim. Ürünleri vesaire iş adamı oldu yani.
1: Evet. Beşiktaş taraftarı futbol severleri de sesleyelim. Bostancı Mado'ya gidin. İbrahim Üzülmez 7-24 orada oturuyor arkadaşlar.
0: Aynen.
1: Zagor Ronaldo Ahmet Yıldırım.
0: Ya muhteşem üçlü. Yani Ronaldo'yla alakalı bir anım var. Ronaldo geldi Benfica'dan o zaman. Fulya'dayız. Ben de bir sezon kampı geçirmişim. Uçuyorum 3 kişi tutamıyor yani. Formadan çekerek yine durduramıyorlar. Bu geldi itmana katıldı. Dedim kim bu dediler Benfica'dan. Ronaldo stoper ihtiyaç da var tamam mı? Ya düşünsene Zago gelmiş. Yanına bir adam daha koyduğun zaman zaten Lucescu'nun da şeyidir o. Ben çünkü Lucescu ile çok hani konuştum, çok paylaşım yapıyordum. İşte o zaman bile soruyordum işte nasıl kadro kurarsın hocam diyordum. Önce diyordu Demir gibi bir defansın olacak. Gol yemeyeceksin. Zaten büyük takım sen atarsın.
1: Evet.
0: Özellikle attıktan sonra yemediğin zaman zaten fark yapıyorsun.
1: Doğru.
0: Hep böyle önce savunma şeyini çok önem verendi. O yüzden öyle bir defans kurmak için çok uğraştı ama kurdu sonunda. Geldi şimdi.
1: Sezgiler çok kuvvetli ama ağır.
0: Ağır. Bak şimdi. Tabii karşılıklı maç yapıyoruz. Ya ben topu alıyorum. Ronaldo'nun sağından atıyorum. Solundan dönüyorum. O dönene kadar bir daha atıyorum sağından solundan geçiyorum yani. Ya dedim ki bu nereden geldi? Abi bu patlak dedim yani. Bu nasıl bir stoper dedim ya. Aradan iki hafta geçti. Ronaldo'yu geçemiyorsun.
1: Ha geçemiyorsun.
0: Ronaldo'yu nereye geçiyorsun? Daha adam nereye çalım atacağını

0: Direkt kalçayı bir koydu, tak tabii, durduruyor seni.
1: Çok akıllı.
0: İnanılmaz. Ne? Bir de kuvvetlendi. Meğersem geldiğinde jet takmış. Ben de havaya girdim. Sandan atıyorum, sonundan geçiyorum. Ya var ya, efsane bir oyuncuydu ya. Ama karakter olarak da süperdi.
1: Zago.
0: Zago kemik ya.
1: Kemik değil mi?
0: Deli yani.
1: Gaddar. Tık diye dirseği çakardı.
0: Hiç affı yok.
1: Antrenmanda da çakıyor değil mi?
0: Hiç affetmiyordu. O antrenmanda maçta yaşayacağının... Ben sordum çünkü ona, ama sen rahatsız mısın, ne yapıyorsun? Kardeş ben burada ne... Maçta aynı.
2: Aynı.
0: Çünkü öyle havaya giriyor.
2: Öyle havaya giriyor. Dirsek de havaya giriyor.
0: O pozisyonu orada yaşıyor. Maçta aynısını yaşıyor.
1: Müthiş. Cordoba.
0: Vallahi gelmiş geçmiş. Gördüğüm en teknik kaleci.
1: Değil mi? Ayaklar. Buraya bakıp buraya atardı. Buraya ya, bakıp buraya atardı.
0: Sağ ayak. Bak 60 metre sağ ayak sol ayak göğüse top atıyordu.
1: Değil mi? İnanılmaz.
0: Antrenmanda 5'e 2'ye girip de 5'e 2'de top kaptırmayan bir kaleci mi olur ya? Normalde şimdi
1: Sergen Yalçın mı daha iyiydi 5'e 2'den, Cordoba mı?
0: Cordoba daha takip.
1: Cordoba mı daha iyiydi?
0: Sergen zaten çok teknikti, evet. Yani girmiyordu. Sergen makarasını oynuyordu. Ama Cordoba ciddi oynuyordu.
1: Ciddi oynuyordu.
0: Ve ortaya geçmiyordu. Ve bırak, bizim en son finalde idman bittikten sonra böyle bir iddialı maçlar yapardı yani. Oynamak isteyen kalıyordu. Oynamak istemeyen çıkıyordu. Veya turnuva yaptırıyordu Lichescu daha çok. 3 takım gol yiyen çıkıyordu. Orada mesela Cordoba kaleye asla geçmez. Forvet olurdu.
1: Forvet oluyordu.
0: Sağda oynardı. Ve inanılmaz bir teknik ya. Ama
1: Yusuf Şimşek gibi mi?
0: Fırlanta. Yusuf farklı. Yusuf bir metrede 5 tane çalım atıyordu.
1: 5 tane çalım atıyordu. Yani.
0: Yusuf'un meziyeti çok farklıydı.
1: Farklıydı, evet.
0: Öyle.
1: Şenol Güneş.
0: Ya Şenol Hoca yani
1: çok ufak
0: teknik
1: senin için.
0: Direktör, baba, çok dürüst. Yani inanılmaz dürüst. Kızar gönlünü alır. Kızma sebebi bir daha o hatayı yapma diyedir. Yani ben çok güzel vakit geçirdik. Sorumluluk, hangi alanda sana hangi sorumluluğu yükleyeceğini çok iyi biliyor. Kaldıramayacağın bir şey sana yüklemiyor. Kendisi yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani çok güzel vakit geçirdik. Ben buradan bir daha teşekkür ediyorum ona. Çünkü milli takım herkese nasip olmaz. Bana milli takım kapısını açtı. O vesile oldu, o kabul etti. Ben de onu yaşadım. Çünkü hani milli takıma hizmet etmek başka bir şey yani. Orada bir menfaat, bir beklenti yok yani. Orada sadece ay yıldız var, bir de o arena var. O çok farklı bir şey yani. Onu bana yaşattı. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki zaten mutlaka bir planı, programı, düşüncesi vardır. Başarılar diliyorum ona.
1: Cunti?
0: Ya Cunti şöyle söyleyeyim sana. Kalite, teknik, bir de büyük takımdan gelmişlik yani, Milan'dan gelmişlik şeyi var. Biz onunla çok yarışma yapıyorduk, frikik yarışması sürekli yani. Çok iyi sol ayağı vardı, inanılmaz.
1: Ama tabii yani, Sergen Yalçın hiçbiriniz frikik atamıyorsa.
0: Yani Sergen'in kalitesini, kumaşını, Sergen zaten kendisi söylüyor.
1: Denk geldi mi peki? Hani Tümer Metin koyuyordu ya. Sonra Sergen alıyordu. Cunti yanaşamıyor, Ahmet Tosun abi içime doğdu, atmam ya lazım falan diyor.
0: Şu var şimdi. Ya şimdi futbol öyle bir şey ki. Herkes haddini bilecek. Herkes zamanı geldikçe zaten o alana dahil ediliyor.
1: Evet.
0: Sonra sorumluluk ona geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Ve ayrıyeten hocanın da direktifi var. Şimdi penaltıcıdır, penaltıcı farklıdır. Fizikçi farklıdır. Korneri atacak farklıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani herkesin bir görev dağılımı vardır. Dolayısıyla yani Sergen friki kullanıyordu kardeşim ya.
1: Kullanıyordu tabii.
0: Atıyor. Sergen atıyorsa ben niye topun başına nasıl giderim? Abi yap golü kardeşim ya. 50 tabii. Tane kullan, 50'sini at. Ben niye yaklaşmam bile topa?
1: Tabii.
0: Çünkü benim amacım takımın kazanması.
1: Tümer Metin de yatardı friki. Ya,
0: Tümer de vuruyor. Tümer'in sol ayağı da çok iyiydi.
1: Evet.
0: Tümer kaliteli teknik. Ya, Tümer sprinterdi, işte yıpratıcı değil şey, ama Tümer bitirici alanlarda icraat yapan oyuncu.
1: Tabii.
0: Anladın mı? Nerede duracağını çok iyi bilen.
1: O da çok iyi futbolcu da.
0: Tümer çok zeki bir oyuncuydu. O zekasıyla oynadı. Ayak kalitesi, zekasıyla topu nereden ne zaman vereceğini, ne zaman kullanacağını.
1: Yalnız top oynarken İlhan Mahsız, Tümer Metin aile, Sergen Yaşlı aile böyle çok böyle selamlaşmazlar ama maçta gol olduğu zaman sarılırlardı.
0: Ama ortak menfaat başka tabii. Bir şey. O tabii egosu olan var,
1: evet.
0: Olmayan var. Biz egoyu aşmaz. Biz tabii. Takım için oynuyorduk ya. Biz takım kazansın. Ya ben hiçbir şey yapmasam da takım kazansın ya.
1: Sergen Yalçın şey diyordu ya. Diğer solak, diğer solak.
0: Evet. Evet, ya öyle. Onlar olur.
1: Olur.
0: Yani olur. Her takımda olur. Yani işte Galatasaray

0: Ede de kavga oluyor ama ne oluyor? Tabii. Maç gol attıktan sonra gidiyor, sarılıyor yani.
1: Çünkü işin finalinde kazanıyorsun, kesinlikle, şampiyonsun, para kazanıyorsun.
0: Aynen öyle, aynen. Camiayı mutlu ediyorsun.
1: Kaptan, o kadar keyifli oldu ki röportaj. Yani hakikaten dedin ya 6 gün sürer. Hakikaten 6 gün sürer. Yani bu arada bayağı oldu, bayağı bir dakika oldu.
0: Ben farkında değilim.
1: Ben de acayip keyifli geçti. İnanılmaz keyifli geçti. İzleyenler de çok keyif alacak bu röportajdan.
0: Umarım ya, inşallah. İnşallah.
1: Sana da bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: İnşallah her şey istediğin gibi olur.
0: İnşallah sizin de bundan sonraki yayın döneminizde, hayatınızdaki bayağı bu 10 yıl oldu herhalde değil mi?
1: Yani şöyle, bu röportajlar hem Atakan Kurt YouTube kanalında yayınlanıyor, evet. Futbol Arena'da yayınlanıyor. Çok gerçekten izleyenler çok keyif alıyorlar.
0: Milyonu
1: çok
0: geçti herhalde benim bildiğim.
1: Ya bayağı, yani şöyle, izlendiği zaman 100 bin izlenen videolar var, 500 bin izlenen videolar var ve sosyal medyada milyonlarca izleniyor. Evet, evet. Twitter'da, Instagram'da,
0: çok güzel,
1: Facebook'ta.
0: Çok güzel.
1: Bayağı bir gündemi değiştiriyor, etkileşim oluyor. Çok teşekkür ederim, ağzına sağlık.
0: Umarım hedeflerinize ulaşırsınız. Çok güzel bir program yapıyorsun. Bize de burada kendimizi ifade etme şansı veriyorsunuz. Anılara dönüyoruz ve burada aslında ismi geçen herkes, belki kısa geçti ama ismi geçen bütün hocalarımızdan, takım arkadaşlarımızdan, burada tabii kulüp çalışanlarımız var. Burada çok büyük emekleri olan biz de bu futbol yaşantımızda hepsine selam gönderiyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyorum. Küçüklerin de gözlerinden öpüyorum. Sizin aracılığınızla da bu mesajı vermiş olalım.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol 92.2. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız, birçok şeyi tartışacağız. Galatasaray deplasmanda Erzurumspor karşısında 4-0 kazanmayı başardı. Birçok şeyi konuşacağız, birçok şeyi tartışacağız. Bugün stüdyo konuğumuz Berkay Çakır ve telefon bağlantımız Hakan Erol'la beraber maç sonunda futbola dair A'dan Z'ye maçı değerlendireceğiz. Ama Berkay, ilk soruyu dilersen ben sorayım istiyorum Hakan Erol'a. İkinci soru da senden gelir zaten ama genel bir soru soracağım. Zaten sonra biraz daha özel ve spesifik sorularla Hakan'a döneriz ama bir 90 dakikanın genel yorumunu almak isteriz Hakan Erol. 90 dakikada Hakan Erol neleri gördü, neleri bizlere yayında aktarmak ister?
5: Öncelikle selamlar herkese. Tüm dinleyicilerimize de iyi geceler diliyorum. Yani maçı 0'dan 90'a kadar izlediğimde, hani oyun kalitesi yüksek olmasa da ben seyir zevkini yüksek buldum. Yani çok canlı bir maçtı. Özellikle orta sahaların çabuk geçildiği, yani sıkıcı bir maç izlemedik bence. Özellikle ilk 0 ile 60 arası Galatasaray 0'ı yakaladıktan sonra tabii biraz tempoyu düşürdü. Ama ben oyunun en azından yani hızlı olduğu, yani izleyicilerin yerde yatan oyuncuları görmediği, en az güzel bir maç izlediğimizi düşünüyorum canım.
4: Yani evet, yani hakikaten %100 katılırım sana. Berkay'a döneceğim. Yani 90 dakikayla alakalı yorumu sana sordum ama Berkay Çakır da bence mutlaka buraya ekleyeceği şeyler vardır. Berkay, nasıl evet, bir eklemeler yapmak istersin?
6: Yani ben de kendi görüşümle başlayayım. Hani Galatasaray Çorum maçından çok daha farklı bir oyun oynamadığını düşünüyorum. Tabii ki ilk maçta, biraz daha haftalar ilerledikçe daha da oturacaktır takım ama yani bu Galatasaray'ın 4-0'lık galibiyet skoru Çorum maçında düşündüğümüz zaman gelecekle ilgili nasıl dezavantajlar yaratacaktır? Yani ben hala orta sahada bazı işte sert müdahalelere işte gördük. Çok hızlı çıkamayan Erzurum takımını gördük. Bununla alakalı hani genel bir baktığımız zaman Galatasaray'da ne görüyoruz diye soruyoruz.
5: Şöyle Berkay, bence yani şunu düşünmek istiyorum bir taraftar olarak, takıma gelen takviyelerle beraber Galatasaray'da hem hocanın hem de diğer oyuncuların rahatlamasını bekliyorum. Hani bu oyun bence de dediğin gibi Çorum maçından farklı bir oyun değil. Herkese bence Çorum maçında Galatasaray'ın çok rahat kazanabileceği bir maçtı bu arada. Bence hani skorun bence de o maçın hakkı 4-0 veya 4-0.

0: Lig bir maçtı ama biraz futbol şanssızlığı. Maç 2-2 bitti. Yani futbolda bunlar var ama Galatasaray acil olarak bir tane hani orta saha, stoper, yedek forvet ve kanat transferini bitiriyor olması gerekiyor. Çünkü şu mevcut kadroyla 3 kulvarı düşündüğümüzde ben takımın geçen 4 sene nazaran daha fazla da yıpranacağını, daha fazla sallanacağını düşünüyorum. Ki zaten bunun sinyallerini de takım geçen senenin son 6-7 haftasında vermişti bizlere. Hem psikolojik olarak hem mental olarak takımda bir düşüş vardı. Eğer ki transferler zamanında yine gelmezse artık hani bir şey de diyemiyorum. Biz onun en son canlı ben bağlantı yaptım hocana en son. Ağustos'un ilk haftasında transferleri beklediğimizi söylemişti.
1: Evet yani hakikaten yaprak kımıldamadı yani.
0: Yani hani bence ben değil sadece tüm Galatasaray taraftarı çok kimdedir bence bu durum için.
1: Kesin.
0: Bir Bakırkov transferi oldu. Yani şükür bu yayına Batırkov transferiyle gelebildim.
1: Ya şükür değil mi? Şükür kavuşturana gibi bir durum oldu yani.
0: Şükür kavuşturana ama Berkay'ın dediği gibi yani ben takımın yani uzun vadede bu kadroyla lig yarışında favori göremiyorum.
1: Buralara çok net değineceğiz. Aklımdaki soruyu unutmadan da sormak istiyorum. Sonra Berkay'ın sorularına da geliriz ama şampiyonluk yarışında ben bu takımı bu transfersiz haliyle bu skora rağmen göremiyorum diye aslında çarpıcı bir cümle geldi Hakan Erol'dan ama benim sorum da şu şekilde olacaktı aslında. Biraz daha ters bir yerden gelmek istiyorum. Bugün yayınımızda birçok dinleyicimiz hatta mesaj atmaya da devam ediyor ama bir dinleyicimiz dedi ki bu 4-0'lık skor acaba yönetimde şöyle bir algıya sebep olur mu? Yani normal şartlarda Galatasaray yönetiminin bir transferde atağa kalktığını biliyoruz, duyuyoruz, aldığımız istihbaratlar böyle ama 4-0 zaten iyiyiz algısına kapılıp Galatasaray belli başlı transferleri yapmaktan kaçınır mı diye sormak istiyorum Hakan Erol.
0: Can bunu düşünmek bile istemiyorum çünkü yani Erzurumspor'un da kadrosuna baktığımız zaman bence ligin en zayıf kadrolarından bir tanesi yani bunu görebiliyoruz. Bence bir tanesi de geçen hafta Fenerbahçe'yle mücadele eden Gençlerbirliği'ydi hem ne kadar maç kazansa da. Yani bu takımları takviye yapmadığı sürece ben ligde kalmalarının kolay olmadığını düşünüyorum. En azından benim şahsi fikrim. Yani bu iş bir şekilde aldatmamalı. Ki bence önceki transfer dönemlerinden umarım ki yani biraz çıkartılmıştır. Yani biz buraya da işte şu oyuncuyla aslında bu da burada oynar, X de burada oynar, Y de burada oynayabilir, buradaki açığı kapatabilir. Ben ziyade artık her mevkiye oranın oyuncusunun alınmasından yanayım. Çünkü gerçekten bu sene bence Galatasaray'ın en zor senesi olacak. Yani 5 sene çünkü yok yani Süper Lig tarihinde yok 5 sene üstte şampiyonluk.
1: Tabii.
0: Yani bunun ne kadar zor olduğunu zaten daha önce yapılmamasından anlayabiliyoruz.
1: %100.
0: Yani o sebeple yani ben yönetimin bu şekilde en azından düşünmeyeceğini umuyorum diyeyim. Yani bu benim ummam. Ama tabii ki bu Galatasaray yönetimi can belli olmaz. Yani dediğim gibi her şey olabilir. Yani biz transferi Ömer Bayram'la kapattık denmişti daha önce hatırlarsınız. Yani korkuyorum o tarz bir şeyler olacak diye gerçekten.
2: Ya madem transfere girdik benim de kafamda hani bu hani konuşa konuşa biraz daha oturacağımı düşündüğüm bazı fikirler var. Şimdi en son işte Papamoentesar'la İsmail Sarr konuşuluyordu. Şeyle alakalı işte oyuncu profili olarak sanki biraz daha Şampiyonlar Ligi'nde işte daha kontra oyunu ve baskı oyununu oynayabilecek oyuncular. Bugün de Galatasaray'ı şöyle bir istatistikle gördük. Maçın belli bir dakikasına kadar Erzurumspor'un toplu oynama oranı daha yüksekti Galatasaray'dan. Ama en sonunda işte biraz daha azaldıktan sonra 51'e 49 bitti bugün maç. Yani Galatasaray'ın bu sene Osimhen'den kaynaklı işte biraz daha geride bekleyelim, hızlı çıkalım, pres vaktimiz geldiği zaman da komple pres yapalım gibi bir şey var, bakış açısı var gibi görüyorum hani takım ideolojisinde. Transfer politikaları da bu yönde. Yani Batragol transferi de bana biraz onu gösteriyor. Biraz daha yumuşak değildi, daha sivri bir 10 numara tercih edildi. Ama benim işte en büyük çekincem de şu, geçen sene Osimhen 2 kere sakatlandı. Yani şimdi evet. Galatasaray bütün oyun planını işte benim elimde dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesi var ve ona göre yapıyorum diyor. Ama Osimhen'in olmadığı zaman yani bir aylık bir sakatlığında transfer döneminde de yani Osimhen'in arkasında birisinin alınması gerektiğini herkes konuşuyordu ama şu an bir isim görmüyoruz.
0: Yani konuşulan bir isim görüyoruz sadece. Yani evet, konuşulanlar yani var ama var yani sadece.
2: Yakın bir isim Galatasaray alamayacak büyük ihtimalle. Osimhen'in olmadığı zaman Galatasaray bu işi nasıl çözer?
0: Yani şöyle, geçen sene Icardi ile çözmeye çalışıyordu ki Icardi'nin genelde attığı goller maç kazandıran goller değildi. Yani
3: geçen sene nezdinde diyorsun.
2: Evet evet.
0: Evet, geçen sene özelinde bu şekildeydi. Çoğunlukla hatta Icardi'nin varlığında bir hoca Barış Alper Yılmaz'la özellikle iç saha maçlarında başlıyordu. Kölen Ampres'in de Osimhen gibi yapabilmesi kaynaklıydı. Yani dediğim gibi ben geçen sene zaten galiba Osimhen 19 maçı çıktı Süper Lig'de. Yani 34 maçın 15'ini kaçırmıştı. Ki Galatasaray buna rağmen Süper Lig'de şampiyon oldu. Yani bu sene Berkay, senin de dediğin gibi bir Afrika Uluslar Kupası yok en azından. Bu biraz rahatlatıcı bir şey. Ama Osimhen'in tabii oyun tarzı sebebiyle sakatlanmaya müsait bir oyuncu. Yani konuşulan isimler sanırım Demir Oyuz şu an en yakın Galatasaray'da. O biraz daha farklı bir oyuncu. Yani benim izlediğim kadarıyla
2: daha beslenmesi biraz daha gereken bir oyuncu.
0: Evet, sistem oyuncusu, biraz daha Osimhen'den farklı, oyun kurucu da, oyun kurucu santrafor gibi, daha çok gezen santrafor gibi, servis de yapabilen bir oyuncu kendisi. Yani burada bence o tarz bir profesyonel gidilmesi doğru mu? Ben olsam Osimhen'in yokluğunda da oyun oynayabileceğim bir santraforla devam ederdim.
2: Bütün yapıyı sanki onun üzerinden kuruluyor gibi hissediyor yani, transfer politikası olarak da.
0: Evet, yani mesela John Duran alınsaydı Galatasaray'da bence Galatasaray için evet, iyi bir şey olurdu. Ki oyuncu da bence Galatasaray'ı bekledi. Hatta hani bir buçuk ay kadar bekledi en az.
3: Doğru.
0: Ama Galatasaray ki uyurmuş, kuruna da uyuyordu. Yani tam pişirmiş kaftandı aslında. Şu an Galatasaray'da şu tartışma var. Bu U23 hakkımızı bir sol kanattan yana mı kullansak, santrafordan yana mı kullansak diye bir...
2: John Duran'ı sol açıkta da oynatabilirdin yeri geldiği zaman.
0: Tabii tabii, yani John Duran zaten gezen de bir oyuncu. Ve yani oyuna ve fil sayısına rağmen kafa toplamaları etkili bir oyuncu aslında John Duran. Onları karıştıran bir oyuncu. Galatasaray'a bence olmasa gereken oyuncu oydu ama şu an demir oyuncu söylemiyor ama... Ben oraya yine de U23 transferinden yanayım. Berkay, sen bana katılır mısın bilmiyorum yani
3: mesela
0: ama.
3: Ben katılıyorum sana bu arada.
2: Ben şey çok okeydim. Mesela bir Sıdıkı Şerif transfer, yani o oyuncu evet, özel direkt. Hani Osimhen'in birkaç gömlek altı ama takımın oynadığı oyuna hani aynı.
0: Daha yatkın.
2: Evet,
0: daha
2: yani o olmadığı zaman onu koysan takım yine aynı şey oynayabilir gibi.
0: Sana katılıyorum.
3: Yani Şerif vardı Galatasaray'daki oyuna çok uyabilirdi yani, şey
2: yani
3: olarak.
2: Ben mesela Galatasaray işte atıyorum Coventry işte 24 milyonla çıktığı Şerif'i alırken ben şey isterdim. 24 milyonu biz verelim, alalım.
3: Ama evet, şeydir herhalde ya. Ben de Hakan Eroğlu bakış açısını sorayım. Yani o oyuncu lig içi mesela atıyorum sonuçta lig içi rakibine oyuncu verme işinde çekinirler miydi?
0: Tabii ki olmazdı yani. Özellikle Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım'ken bu iş asla olmazdı bence. 30 da verseydi yüksek ihtimalle Galatasaray, Fenerbahçe onu vermezdi. Benim düşüncem bu.
3: Ya biraz saha içine de dönmek istiyorum Hakan Erol. Tabii ki ya bugün nezdinde tabii ki 90 dakikayı sordum ama bugün böyle tek tek aslında oyuncu performansları üzerinden gidebilir miyiz? Ben hani sana işte isim söyleyeceğim, 2-3 cümle alacağım gibi senden. Böyle yapalım mı? Uyar mı?
0: Tabii tabii olur. Yani şuna da değinmek istiyorum bu arada.
3: Lütfen.
0: Geride gelmişken. Yani transfer için o ismi çıkan Torreira ve Lemina'nın bugün mesela sanki buna inat bir performansları vardı. Yani ben sahada ikisini de beğendim. Özellikle Torreira'nın Galatasaray'ın kapladığı toplardan sonra hemen şok presi Galatasaray'ın çok işe yaradı bugün.
3: O zaman Torreira hakkında bu yorum aldık. Lemina için de yorum alırız.
0: Lemina için de aynı şekilde bugün gayet yeterli performansı vardı. Özellikle müdahaleleri takıllarıyla beraber takıma katkıda bulundu. Ben bugün Lemina ile Torreira ikisini beğendim. Ben bugün Galatasaray sahasını beğendim. Bu ikiliyi yani beğendim. Sarayı da katarsak işin içine. Sarayı ben tam çözemiyorum yani. İlk geldiği zamanki gibi bir istikrarı yok. Oyun içinde bazen çok kopma yaşıyor. Kopmalar yaşıyor. Ama bir yandan da tek bir hareketiyle, tek bir pasıyla oyunu çözebiliyor yani.
2: Lemina sen şu hissiyatı yaratıyor mu? Böldüm ama çok pardon. Ya Lemina bende sürekli şu hissiyatı yaratıyor. 5 dakika içerisinde 2 sert müdahaleyle atılabilir gibi hissediyorum. Yani ilk yarı en az 2 tane bence sarı kartı verilmedi.
0: Evet, yani Lemina'nın oyun tarzı hep bu şekilde. Ve ki şeyde değil yani. Haftaya sakatlanmayacağının hiçbir garantisi olmayan bir oyuncu Lemina. Yani özellikle hafta içi maçları da başladığı zaman, Galatasaray Fadi 2 maça döndüğü zaman Galatasaray'a çok büyük sorun yaşayacaklar. O yüzden ben şu an transferi konuşulan Torreira ve Lemina'dan mesela Lemina'nın gitmesine daha çok yakınım. Yani.
2: Niagara için ne düşünüyorsun? Biraz daha biraz şans verir misin?
1: Şöyle yapalım mı Berkay? Niagara sorusunu bir tut. Bütün 11. oyuncuların bir yorumunu alalım. Niagara ile devam edelim ki çünkü olay örgüsünü bozmayalım diye. Kusura bakma tekrardan.
2: Yok yok.
1: Tamam. 3 oyuncuyu saydık. Lemina'yı, Torreira'yı ve Saray'ı konuştuk.
0: Saydık.
1: Tamam. Şimdi kaleci Uğurcan'dan devam edelim.
0: Evet, çok bir üst düşmedi. Gelenleri kurtardı. Yani yapmasın görevini yaptı bugün diyebiliriz Uğurcan için.
1: Şallahi ile devam edelim.
0: Şallahi'yi beğendim. Yani Şallahi çok dengesiz bir oyuncu. Yani bazen nereden yapacağı hiç belli olmuyor. Özellikle topa gitmeyken müdahaleleriyle vesaire. Ama ben bugün de başarılı buldum. O ceza sahası sızmasını yapması bir bek olarak çok değerli. Yani bek gözüküyor aslında ama Galatasaray'da biraz daha kanat bekli bu oyuncu kendisi. Ama ben bugün Şallahi'yi beğendim. Şallahi'yi.
1: Peki. Savunma ikilisine gelelim. İkili olarak değil de tek tek soracağım. Abdülkerim ve sonrasına da Vinson diye sorayım.
0: Yani Abdülkerim yani çok aslında bugün ikiliye çok değişmişmedi. Birkaç kaçık müdahalesi var Abdülkerim'in. Ama ilk yarıda da az kalsın sanırım Eren'di. Hücum oyuncusu. Araya girdiği pozisyonda biraz geç kaldı. Orada ayağına biraz kaldıysa sanki oyuncu indirecek gibiydi. Orada bir yürekler ağzına geldi. Ama Abdülkerim ve Davinson Sanchez ikisi de bugün görevlerini bence yaptı.
2: Şey var, iki pozisyon vardı mesela Abdülkerim. Bir tanesi orta sahada düşürdü. Bir de o çizgi üzerindeki free kick pozisyonu evet. Abdülkerim yaptı. Mesela ikisi de sarı kart bence onların.
0: Evet ya, bugün verilen çok sarı kartlar. Evet. Galiba maçın sarı kart böyle çok geç çıktı. İlk sarı kart. Maçın evet. Sonlarına doğru
2: çıktı. Sarı kart oldu sanırım.
1: Tek
2: ama.
1: Sarı kart, o da oyuna sonradan giren Anutzade.
0: Evet evet.
2: Ya bu bazı maçlarda yani, tabii hakemin şeyi takdiri ama bazı maçlarda Galatasaray'da sakar oyuncu sayısı arttıkça benim biraz çekincem artıyor. Yani Lemina,
0: doğru söylüyorsun. Hakem profili değişikçe Galatasaray için sorun yaratabilir. Bence evet. De o konuda haklısın.
2: Şimdi onun da bir iki pozisyonu vardı. Az oynamasına rağmen hani biraz sakardı takım o konu evet. Yani müdahalelerde.
0: Peki maç da biraz şeydi bence. Bir halı saha maçına döndü bir 50 dakika.
1: Tabii. Biz de o kadar gırgır yaptık ki yayında. Yani maç sonu yayınında nasıl futbola tekrardan düzgün bu şekilde konuşabileceğimizde çekincelerimiz vardı. Hakan Erol, çok teşekkür ediyoruz bir kere daha sana. Berkay Çakır'la beraberiz. Sol bek Jakobs'la devam edelim abi.
0: Jakobs bence dünyadaki nadir iyi savunma beklerinden kendisi. Hücumda ne kadar çok kısıtlıysa da savunma yönü çok güçlü bir oyuncu. Ben bugün Jakobs'u da beğendim.
1: Peki ön alana geçelim istiyorum. Yani aslında hem kaleciyi konuştuk, hem dörtlü savunmayı, hem iki orta sahayı ve önünde Gabriel Saray'ı konuştuk. Bugünkü kanatları da sormak istiyorum. Yani Yunus ve Barış'ı sorayım.
0: Yani Yunus'la başlayayım. Ben Yunus'u bugün gayet başarılı buldum. Attığı gol haricinde de yani hem ön alan presine yaptığı katkı, hem topla beraber kat etmesi Başiktaş için çok büyük bir tetik. Bugün de Erzurum için çok büyük bir tetik yarattı bence kendisi. Ve Osimhen'in anlaşmalarını da ben beğeniyorum. Yunus'a bugün olumlu konuştum ama tam tersi Barış için de yani son iki haftadır ben Barış'ı gerçekten çok tanıyamıyorum. Yani formsuz çok belli. Yani bugün maçın sonunda mesela yakaladığı pozisyon Sane'nin çok güzelsi 2-3 alımı sonrasında yani normalde onun köşeye bırakması gereken
1: kesin bırakır normalde
0: ama çok alakasız bir tut attı kaleye, kötü bir şuttu. Yani bir formsuzluk var ki Galatasaray'ın ben şuraya dediğim gibi Barış'ı da biraz rekabete sokması gerekiyor. Sokması için de oraya bir acil bir oyuncu alınması gerekiyor.
1: Yani bugün Noah Lang olsaydı diye sorayım o zaman. Gerçi Osimhen'i sorayım da ondan sonra transfer olsa gelir.
0: Osimhen'e çok gerek yok canım. Bence maçın en iyi oyuncusuydu. Galatasaray'ın son iki maçı, ikilik maçının en iyi oyuncusuyla çıkan net bir şekilde.
1: Şu soruyu soracağım, sonra Berkay'a devredeceğim soru kısmını. Çünkü ara ara tabii ki bir Berkay bir ben. Bu arada ben de Can Genç, belki tanımayanlar vardı. Böyle bir esprili bir yorum yapayım dedim.
0: Siz yenisiniz galiba Can
1: Bey. Evet, yeni başladım Radyo Gol'e. Gerçekten yayınlarda da çok heyecanlanıyorum. Aynı son şaka bir ara. Birazcık daha sohbetimize geri dönecek olursak. En son şeyi soruyordum. Noah Lang eğer bugün olsaydı mesela atıyorum Barış'ı gerçekten böyle zorlayabilecek oyuncu rolünde görüyor musun Noah Lang'ı şu an nezdinde? Çünkü çok üstün isimler yazılıyor, o yüzden soruyorum bunu.
0: Tabii ki ya, ben Noah Lang'ı zaten Galatasaray'a geldi yarım dönemde bence gayet iyi de bir katkı verdi. Sonradan girdiği maçlarda katkı verdi. İlk 11 olarak başladığı maçlarda Osimhen sakatlığında Barış Alper santrafor oynarken sol kanada Noah Lang koyuyordu zaten Galatasaray'da. Ki bugün de kadroda olsa yüksek ihtimalle Barış dakika 59-60 gibi oyuna ayrılırdı. O kadar süre oyunda kalmazdı diye düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın bir kanat ihtiyacı var. Yani şu an tabii ki taraftarın ben tepkisini anlıyorum. Noel Ankara'sa senaryoda büyük bir tepki olacaktır yönetime. Bu oyuncu bazı kesinlikle olmayacaktır. Çünkü taraftarın ben Noel Ankara'yı sevdiğini düşünüyorum ama madem Noel kalınacak ya abi biz bu kadar bekledik. Zaten önce gelmek istiyor.
2: Evet.
0: Bir serzeniş olacaktır. Bu çok normaldir yani. Yani

0: Belli ki var bir plansızlık zaten yani.
1: Şey için ne düşünüyorsun? İşte beni heyecanlandırdığı için söylüyorum. Normalde bu işte transfer söylentileriyle alakalı çok fazla bir şey konuşmanın anlamı yok ama hani gelince görürüz derim normalde. İsmail Asar konusunda ne düşünüyorsun? Ben
0: çok beğendiğim bir oyuncu. Ben çok zor görüyorum buraya gelme ihtimalini. Yani oyuncuyu istemezsen de kulüpten çıkartması biraz kolay olmayacak bence.
1: Evet, iyi paralar istenir bu, özellikle bu dakikada.
0: 60 istiyor galiba.
1: İşte o zaman şey dendi. İşte Leo'ya 40 vermedin. İşte bir sürü işte bu plansızlık ve fazla oyuncuyla ilgilenmek biraz ilerleyen dönemde sanki taraftarı da şey yapıyor. İşte ona bunu mu verseydik, bunu yapsaydık. Direkt mesela tak aldım gittin. Herkes çok daha rahat olabilirdi belki ve en azından yönetime güven de daha fazla olurdu.
0: Evet. Ya bir de ben şöyle bir insanım. Ben Twitter'da ekran süren bayağı yüksektir. Artık o kadar sıkıldım ki aynı oyuncuların isimlerini görmekten.
1: Ya biz 2,5 ay Can Uzun 40 milyon mu 30 milyon mu onları geçtik. Yani böyle pazarlık
0: ya ben
1: oldu.
0: Ben şunu söyleyeyim. Yani Can Uzun için 60 milyon euro istiyorlarsa eğer, yani varsa öyle bir hani bir kulüp ve gerçekten şey varsa, hani tabiri caizse hani argoları hani enayi derler. Varsa 60 milyon euro verecek Frankfurt bugün gelsin.
1: Ya Ekitike'yi geçen sene 90'a sattınız zaten. Hani 60 Can biraz garip değil mi? Hani?
0: Yani Ferran Torres gitti galiba Paris Saint-Germain'e 50 milyon euro. Yani.
2: Tabii.
1: Yani.
0: Şeye gitti, Agliouf gitti yine o paralara.
1: Yani şeyin farkındalar işte, pasaport değeriydi oydu, herkes her şeyin farkında bir aslında.
0: Agliouf Fransa milli takımının gerçekten bir adayı. Evet. Yani gerçekten oraya ileride forma verebilecekleri bir oyuncu. Yani herif acayip bir adam. Yani.
2: Gerçekten acayip bir oyuncu Agliouf. Yani ben de
0: fizik olarak da çok değişik bir adam yani.
3: Dakika ve skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Dakika ve skor devam ediyor.
2: Ya keşke mesela Süper Lig'de izleyebilseydik adamı. Yok. Ya.
0: Keşke yani o paralara çıkılırsa yani Agüero da çıkılırmış. Hani çok rahat 55-60-60 falan verseydik. Hani Fransa'dan Fransız oyuncuyu çıkartmak kolay değil Paris'te istiyorsa eğer, ama hani bir şeyi kafama bir kafa koyduğumda ben Can'ı beğeniyorum. Ama ne bileyim, arkadaş en iyisi Can. 30'dur, 35'tir. Hani
2: stoper... Adaşımı bu kadar eleştirmeyin.
1: ben hak veriyorum. Peki stoper rotasyonuna Galatasaray'ın bir yerli oyuncu düşünülüyor. İşte Adil Demirbağ gibi, hani o tarz 3... kim var? Yusuf Akçek, Adil ve
2: Demirbağ ve şey Alanyalı sol Roman. Söyleyeceğim adamın adını. Sen bence Hakan geldi aklına da şu anda bize.
0: Evet.
2: Ümit Akta.
0: O Türk oynayabiliyor mu Türk statüsünde?
2: Oynuyor.
1: Şey reddetti bu arada Roma milli takımını.
0: Abi o zaman hemen Galatasaray'a bir tak dahi alsın bugün bence. Çok şey yapmasın. Yani eğer Ozan Kabak alamıyorsa yerli olarak oraya ben bir uyuyor 3 alınacağını sanmıyorum. Şu an kontenjandan dolayı yani düşündüğümde. Şu an düşünüyorum yok yani.
2: Biraz toparlayalım. Biraz kafada toparlayalım. Aslında ben son sorumu soracağım. Sonra Berkay da son sorusunu sorar ama transfer konusundan konuşuyoruz. O yüzden de son sorumu ben kendi adıma sormak istiyorum Hakan Erol'a. Şimdi 10+4 kuralı var. Galatasaray bir tane aslında U23 olmayan yabancı oyuncu alacak. Hangi bölgeye almalı? Diğer U23 haklarında hangi bölgelerde değerlendirmeli? Yani iki tane hakkı zaten Niaga ile Leslie Ugechukwu'yu görüyoruz U23. Batrakov'u görüyoruz 3. 4. U23 hakkını Galatasaray kimden yana kullanmalı? Ve yetişkin yabancı oyuncu hakkını hangi mevkiden ve kimden yana kullanmalı gibi sorayım.
0: Can sol kanat bence, yani alacağı kanat sol veya sağ, yani herhangi bir kanat alındığında bunu ben normal yabancılarından gitmesini, yani o kontenjanla alınmasını, U23 kontenjanından bir santrafor alınabiliyorsa da Türk yerli olarak da bir stoper alınabileceğini, şu an işte dediğim gibi Ozan Kabak olur, Ümit Akdağ olur, Adil Demirbağ olur, bir hamle yapılması gerekiyor Galatasaray'da oraya, benim düşüncem. Yani bu şekilde. Yani
1: Yedek forvet
0: U23 sol kanat normal.
1: Şeyde stoperde Türk olarak.
0: Tabii orta saha alınacaksa çünkü şu an alınamıyor. Çünkü kontenjan
1: fazla. Seri gitmeden alınmaz gibi ya.
2: Zaten orta sahada kalabalık abi. 6-7 tane oyuncu var yani şu anda. Yani
0: evet.
2: Ya alınmalı mı peki? Hani onu da sorayım. Belki Berkay'ın sorusunu çaldım ama.

0: hani ben Lemina'dan kontrat yenilendiğini çok anlayamamakla birlikte, eğer Lemina'dan çıkılabiliyorsa kafamda benim bir isim var, ama tabii birçok isim olabilir. Höybiyak tarzında bir oyuncu.
1: Bağlantıyı kuracak.
0: Çok da beğendiğim de bir oyuncudur. İlk toplumdan biz istemiştik sanırım. Alamadık. O dönem Marsilya'yı tercih etti oyuncu. Ben çok da beğeniyorum. Marsilya'da çok istikrarlı bir...
1: Oyuncuya Premier Lig'den teklif vardı ve gitmek istemedi. O öyle bir durumu var sanırım. O öyle bir şey okumuştum.
0: Yani biraz fazla, o kadar çok para harcıyoruz ki Berkay, biraz fazla vezalarız
1: herhalde. maaşa bakardı.
0: Yani biraz bu işler artık böyle oldu yani dünyada. O yüzden...
2: Gerçekten öyle ya.
0: İkna eder birkaç milyon euro daha fazla.
2: Çok para harcanıyor ya.
0: Çok para harcandığı için gerçekten yani artık biz de Almanca kalbimize belki de gülüyoruz. Yani ancak böyle boş edebiliyoruz çünkü.
2: Peki Hakan'a teşekkür edelim Berkay'ım.
1: Okay.
2: Tamam Hakan, çok çok teşekkür ederiz kıymetli vaktini bize ayırdığın için.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Ben teşekkür ederim canım Berkay.
2: Sağlıcakla kal abi, hoşçakal o zaman.
0: Hoşçakalın.
2: Evet, Hakan Erol'la konuştuk. Şimdi aslında şöyle Berkay Çakır'la da konuşmaya devam edeceğiz. Yani aslında bir iki tane detayı konuşacağız ama ondan önce birazcık bazı oyuncular çıktılar Mikton'a ve orada onları dinletelim. Galatasaray oyuncuları çıkmaya başladı. Hatta Barış Alper Yılmaz'la başlayalım istiyorum. Bir Barış'la başlayalım.
1: Özellikle Barış'ın vücut dilini de çok merak ediyorum.
2: Hadi bir analiz edelim. Barış konuşması bittikten sonra girelim, sonra istersen tamam, diğer oyunculara bakalım.
1: Evet, Barış önemli.
2: Olur mu?

0: Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz bizimle birlikte. Barış, öncelikle tebrikler. Çok zorlu bir deplasman ve dolu tribünler önünde net bir galibiyet var. Öncelikle bugünü nasıl değerlendiriyorsun? Takım arkadaşlarının performansını nasıl buldun?
1: Öncelikle Erzurum halkına çok teşekkür etmek istiyorum. Dün havaalanına indiğimizden beri taraftarlar bizimleydi. Otele kadar bize eşlik ettiler. Aynı şekilde otel içerisinde çalışan emektarlar, personel bizimle çok ilgilendi. Saha içerisine gelecek olursak taraftarlar
2: uzun zaman sonra dediğiniz gibi
1: bizi
2: de
1: çok fazla destekledi. Aynı zamanda Erzurum taraftarının içine baktığımda Galatasaray'la formalı çocuklar gördüm. Bu inşallah hep böyle devam eder. Çok mutlu oldum açıkçası. Maça gelecek olursak elimizden geleni yaptık. Kazandığımız için mutluyuz. Bu düşüncedeyiz. Hep kazanmak istiyoruz. Umarım taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bugün gönül isterdi. Ben de skora katkı etmek çok istiyordum. Fakat önemli olan takımın kazanmasıydı. Mutluyuz.
0: Şunu da sormak istiyorum. Skora katkı vermek istediğini söyledin, ancak Barış Alper Yılmaz'ı da şöyle biliyoruz. Maçlar oynandıkça Barış Alper Yılmaz da skor katkısı vermeye devam ediyor. Sen şu an kendini, hedeflerini, bu sezon bir hedef koydun mu? Gol, asist ya da farklı, tabii ki şampiyonluk bir hedeftir senin için. Neler söylersin?
1: Tabii ki de hedef koydum. Hem şampiyonlukta hem Şampiyonlar Ligi'ye hep ayrı ayrı hedeflerim var. İnşallah bu hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Bu tabii ki de bir anda olacak değil. Yavaş yavaş, süreç odaklı çalışıyoruz. Bakalım hayırlısı olsun. İnşallah elimden geldiğince, önemli olan tabii ki takım. Takım için mücadele edeceğiz. Taraftarımız, camiamız için mücadele edeceğiz. İnşallah bu böyle devam eder.
0: Teşekkür ediyorum Barış. Başarılar diliyorum. Barış Alper Yılmaz, görüşünü bize aktardı.
3: Evet, Barış Alper Yılmaz'ın açıklamalarını sizlere dinlettik. Tabii ki Berkay Çakır'a döneceğim. Burada aslında Barış Alper Yılmaz'ın açıklamalarını çok çok merak ediyordum demiştin. Vücut dilini bir analiz etmek istedim demiştin. Bunu neye istinaden aslında? Hani Barış'ın bir eleştirilmesi gereken çok ciddi bir yönü mü vardır? Performansına Hakan Erol değindi. İki maçtır beğenmediğini söyledi. Bir Barış yorumu ve Barış'ın maç sonundaki açıklamalarındaki vücut dili üzerinden Berkay Çakır'a bir uzanalım.
4: Yani Galatasaray'da şu anda Barış Alper Yılmaz en istikrarlı, yani süre anlamında en istikrarlı oyuncu diyebilirim. Yani sakatlığı olmaz, her gün ben şeyi bile biliyorum, Türkiye Kupası maçlarında bile hayır hocam ben oynamak istiyorum dedi. Yani full rotasyonlu, işte 3 günde bir maçların çok yoğun olduğu bir dönemde bile, Türkiye Kupası maçlarında bile oynamak isteyen bir oyuncu ve oldukça duygusal bir oyuncu. Yani hem çalışkan hem duygusal bir yanı var ve Galatasaray'da bütün bunlara rağmen en çok eleştirilen oyuncu Barış Alper Yılmaz. Çünkü herkes aslında çok seviyor ve potansiyeli olduğunu görüyor ama işte belli başlı konularla alakalı ilk hep Barış eleştiriliyor. Şimdi Barış'ın duygusal tarafı bazen

0: çökebiliyor. Ama 2-3 yıldır yani bu süreçte yavaş yavaş şunu gözlemliyorum ve dikkat ediyorum. Barış da bazı şeylere alıştı ve bunun uzun bir süreç olduğunu yavaş hani biraz daha iyi görüyorum Barış'ı o konuda. Ben Barış'ın bu iki maçta performansını çok kötü buldum. Ama bu vücut dili benim için önemli. Devam edebilir gibi durup durmayacağını merak ediyordum. Bence Barış da iyiye gidiyor. Bir yıldız olma adayına doğru gidiyor.
1: Peki istersen hani çok fazla aslında oyuncular röportaj alanına doğru geldiler. Biraz hem röportajlara gidelim, aralarda da konuşuruz. Hatta istersen bak Ömer'in sorusu var. Şimdi Ömer Albayrak'a da bir selamımızı gönderelim. Sorun var demiş.
0: Kaçta çıkıyorsunuz mu?
1: Böyle espri tabii ki mesajlar olabilir. Ömer Albayrak da çok sevdiğimiz bir dostumuzdur. Aynı zamanda da Fenerbahçe maçlarında yorumlarıyla beraber Radyo Gol'de bize verdiği katkıdan dolayı bir kez daha kendisine teşekkür edelim. Hem Avrupa futbolu hem Dünya Kupası dilimlerinde de kendisinin yayınlarımıza verdiği katkılar da çok çok kıymetliydi diyerek altını bir kez daha çizmek isterim. Bir sorun var demiş. Her hafta Galatasaray'ın kırmızı görmesi gereken kartları dillendirip hakem hatası olarak yorumlayan, bunun da keyfini çıkaran Galatasaraylı yorumcular bugün mutlu mudur? Yani bu kartlar neden çıkmıyor Galatasaray'a diye aslında Ömer'in bir isyanı var. Ömer Fenerbahçe yorumcumuz ama sen de bizim Galatasaray yorumcumuzsun.
0: Ya ben söyledim, ben yaklaşık iki Abdülkerim, iki Lemina'nın yani ikişer olarak sarı kart görmesi gerektiği pozisyonu söyledim ama yani ben bununla alakalı şimdi burada polemik yaratmak istemiyorum. Niye mutlu olayım? Hani bunun bir standartı olması gerekiyor ligde. Yani bu Galatasaray Fener işte hani bir üstündeki renkle alakalı değil ama hani gördüğümüzü söylememiz gerekiyor. Hani mutlu muyumdur, mutlu değil miyimdir? Tabii herkesin kendi şeyi bakış açısı ve tasarrufu. Hani onunla alakalı bir şey söyleyemem ama evet gördüğümü söyledim yani. İki tane Galatasaray'da Abdülkerim
1: Çok kısa zaman ben de birazcık vardı. Aslında hani soruyu daha toparlayarak sormak isterim ki Hakan Erol'a sormadık. O yüzden Berkay sana sorayım, sonra artık oyuncu röportajlarına yavaş yavaş geçeriz. Çok kısa belki bir iki tane daha sorum olur. Oralarda aralarda girip sorarım ama Çağdaş Altay'ın bugünkü performansını nasıl buluyorsun? Yani pozitif ve negatif aslında yorumları duyabilir miyiz? Bu pozisyonları aslında konuştuk ama Çağdaş Altay normal Türkiye futbolunda yani belli şeylerin standart olduğu, yani çok belli pozisyonlara sarı kart, belli pozisyonlara düdük çalınan bu versiyon oynanan ligimizde biraz daha farklı bir hakem yönetimi sergilemedi mi de Berkay Çakır sana göre? Bu pozitif midir, bu negatif midir? Ligin standartı nedir? Biraz Çağdaş Altay'ın nezdinde biraz hakem yorum alabilir.
0: Yani biz ligin zaten hep eleştirdiğimiz şey şu. Ligin standartın olmaması. Çünkü bugün vermediğiniz pozisyonlarla alakalı çok haklı olarak işte Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş taraftarı, yarın tam tersi bir şekilde her hafta bunlar bir sene boyunca sürekli bunları yaşıyoruz. Galatasaraylı Fenerliydi, işte Beşiktaşlı bir şeylerdi, işte o pozisyon bu pozisyon ama kimse bunun gerçekten ne olduğunu bilmiyor yani standart olmadığı için. Bugünkü performans şöyle, maç eğer 4-0 olmasaydı maç biraz daha gerilecekti. Maçın zaten yaklaşık bir 30-35 dakikası çok sakin geçti.
1: Doğru.
0: Bu kadar sert faullere es geçerseniz biraz ben bunu başarısız görüyorum. Yani aşağı yukarı neyin sarı kart olduğu belli yani. Bir pozisyon vardı, hem işte Abdülkerim'in orta sahada düşürdüğü bir pozisyon, hem üstten çekiyor hem alttan vuruyor hem de oyuncunun arkasında ve oyuncu hızlı hücuma çıkıyor. Yani sadece çekmesi sarı kart, hızlı hücuma çıkarak faul yapması sarı kart, aşağıdan ayağına yaptığı müdahale sarı kart, 3 farklı konuda sarı kart görmesi gereken oyun devam ediyor. Yani faul veriliyor ama kart verilmiyor. Ya bu yani bir hakem olarak sağlar ve gözünüzün önünde bunu yaparsanız ben bu başarılı diyemem bu performansa.
1: Çağdaş Altay'a bugün yine eksi veriyoruz. Yani birçok
0: maç 4-0 bitti. Hani diyecekler ki verse ne olur, vermese ne olur.
1: O başka bir hikaye. Sal hakem yorumunu bilirsin.
0: Evet, farklı bir senaryoda yine eleştirdiğimiz konu olacaktı. Çünkü bize bunu anlatılmıyor. Geçen sene de çok konuştuk bunu. Hani neyin ne olduğu anlatılsa yani futbolun da doğruları var ama hani standart dize etme konusunda da sorunlar var.
1: %100 katılırım. Yani aslındaki problemin ben de Berkay tıpkı senin gibi standart konusu. Yani belli pozisyonlarda hakemlerin tabii ki tipi tarzı farklı olabilir. Bazen yönetici biçimi tarzı farklı olabilir ama mesela bu Çağdaş Altay'ın yönettiği müsabaka biraz daha Belçika Ligi'ne, Avusturya Ligi'ne, belki Premier Ligi'ne daha kurtarır kararları
0: yani vardı. Bence değil yani açıkçası. Hani özellikle

0: ve oyun durdurma faullerinde kesin sarı kart gösteriliyor. Hatta şunu
1: evet, söyleyeyim. Aslında orada bile gösteriliyor. Doğru söylüyorsun.
0: Benim
1: yani.
0: Benim en sevmediğim şeylerden bir tanesi de işte maçın daha başında yapılan hareketle 60. dakika hani maçın başında oyunu tutmak için hakemler faul vermiyor. İşte 60-70'te şey kart vermiyor. 60-70'te aynı faule kart veriyor. Hayır. Bir faulün tipi işte yeri işte şekli sarı kartsa bu birinci dakikada da sarı kart olmalı, 90. dakikada sarı kart olmalı. Yani
1: biz ilk dakikada vermiyorsun diye hani o hareket
0: bir istatistik
1: çıkabilir yani diyorsun.
0: Atıyorum Premier yani şey yapıyorum böyle farazi olarak söylüyorum. Premier Lig'de ilk yarıda işte toplam gösterilen kartların ilk yarıyla ikinci yarı arasındaki oranı çıkarsınlar. Büyük ihtimalle Türkiye Ligi'nde ikinci yarı kart sayısı böyle 3 katına çıkarken orada %50-%60'lar fark eder. He. Çünkü bir pozisyon sarı kartsa veriliyor. Birinci dakikada bir. Ama bizde hadi bakalım işte maçı
1: hani
0: idare,
1: ilk faulü biraz daha geçelim evet. falan. Kültür öyle ilerlemiş.
0: Evet, evet. Yani idare etme kültürü biraz daha.
1: Peki Roland Şallah ile devam edelim mi?
0: Evet.
1: Hadi bir Roland Şallah'a uzanıyoruz. Roland Şallah sonrasında şöyle bakıyorum önümdeki tabloya. Davinson Sanchez'e gideceğiz. Abdülkerim yok Abdülkerim değil. Uğurcan Çakır'a gideceğiz. Sonrasında Eren Tozlu'ya, Miguel Cardozo'ya gideceğiz. Serkan Özbalta ve Okan Buruk şeklinde aslında bir akışımız devam edecek. Bir oyuncu röportajları ve aynı zamanda teknik direktör açıklamalarıyla devam edelim.
2: Öncelikle tebrikler hem performansın için hem de tabii ki galibiyet için, farklı bir galibiyet. İyi bir atmosferde zorlu bir deplasmanda oynadınız ve coşkulu bir takım vardı. Bu heyecanı, bu coşkuyu nasıl anlatırsın saha içindeki?
3: Yeah, first of all we are happy that we could take our first win in the league. It was very important for us. Yeah, in the first half we let them some counter attacks, which was not so nice. So we still have to improve. Yeah, the most important that we won the game, and we have to looking forward now.
4: Birincisi tabii namalubuz ve ilk galibiyetimizi aldık. Ligde ilk galibiyeti almak çok önemliydi. İlk yarıda birazcık kontralara izin verdik aslında. Bu çok hoşumuza gitmedi. Fakat geliştirmemiz gereken şeyler bunlar. Mutluyuz kazandığımız için, devam edeceğiz kendimizi geliştirmeye.
2: Tabii ki Galatasaray'da geçirdiğin günler arttı. Takımla özdeşleşen isimlerden biri olmaya da başladın. Hedeflerinle ve geleceğinle ilgili neler söylersin?
3: No, it's of course I'm happy, but the team is the most important, the club is the most important. So, as I said before, we have a huge target also for that season in the league, in the Champions League, and yeah, we want to make a great things. But as I said, we have to still improve.
4: Mutluyum tabii ki de amaçlarımıza odaklamamız gerekiyor. Takım olarak, kulüp olarak ne yapıyoruz? En önemlisi o. Her zaman en ön plana onu koymamız gerekiyor. Daha önceden de söylediğim gibi bu hedefler, bu sezonki hedeflerimiz çok büyük. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Tabii ki de geliştirmemiz gereken yerler de var.
2: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Davinson Sanchez bizimle birlikte. Davinson öncelikle tebrikler. Hem ilk yarıda gelen skor, ikinci yarıda da yine iyi bir Galatasaray oyunu vardı diyebiliriz. Öncelikle 90 dakikayı ve takım arkadaşının performansını nasıl buldun bugün?
5: Contento porque bueno, después de una semana difícil la anterior, comenzamos a hacer lo que normalmente hacemos, ¿no? Que es ganar con autoridad y irnos tranquilos a casa. Sabemos que todos los años la competencia aumenta, pero nada, la mentalidad fue de venir, hacer un partido serio y encaminar de vuelta lo que venimos a hacer, que es ser protagonista desde el principio, dominar juego y lastimar mucho como fue hoy.
4: Mutluyuz tabii ki. Zor bir haftadan sonra işimizi yaptık. Otoritemizi koyduk, karakterimizi gösterdik. Evde daha rahat olmamız gerekirdi belki ama önümüzdeki hafta belki de o şekilde olacaktır. Yıllar süren bir deneyimimiz var tabii ki de, bir alışkanlığımız var. Deplasmanda zorlu bir maç bizi bekliyordu. İlk dakikadan itibaren domine etmeyi bildik ve güzel bir galibiyet kazandık. Mutluyuz.
2: Dünya Kupası'nda çok iyi bir oyun sergiledin. Sonrasında Davinson kalacak mı, gidecek mi? Özellikle dış basında da haberler çıkmıştı. Sezona devam edecek mi, etmeyecek mi diye ve

0: Sen geldin, gelir gelmez de iki maça direkt olarak başladın. Ve iyi de forma, form göz grafiğinin olduğunu gördük. Bu süreçte ilgili neler söylersin genel olarak?
1: Yo creo que hay que entender que esto es de ser profesional, de tomar el descanso que se necesita y bueno, cuando tu equipo está compitiendo y tú puedes ayudarle, venir a hacer el trabajo. Nada más, el Mundial fue una buena Copa del Mundo para Colombia. Desafortunadamente nos quedamos fuera cuando por ahí no lo pensábamos, pero nada, acá estamos, la temporada empezó y hay que estar dispuesto a jugar todo por el equipo, hacer que Gala tenga la posibilidad de seguir no solamente creciendo en su historia, sino ser protagonista en lo que juguemos, en la Copa, en la Liga, en la Champions League. Los objetivos son grandísimos para esta temporada y el equipo ha mejorado mucho. El equipo, por más que hayan pocos cambios, nos estamos tomando muy en serio el trabajo y sabemos que esto es de partido a partido. No podemos dar ventaja o hacer cosas que no debemos. Sabemos muy bien que el partido en casa pudimos tranquilamente ganarlo y hoy tener 6 puntos. Bueno, hoy son 4 y partimos desde acá. De ahora en adelante es hacer que Gala sea protagonista y poder encaminar todos los torneos a nuestro favor.
2: Profesyonel hayat tabii belli kararlar veriliyor ama takım için mücadele etmekten asla vazgeçmemek gerekiyor. Takım da iyi işler yapıyorsa eğer ben de iyi iş çıkardığım zaman daha da ön planda çıkabiliyorum. Kolombiya'yla da iyi bir mücadele verdik aslında. Elendiğimiz yerde de elenmeyi beklemiyorduk. Ama takım iyi bir şekilde mücadele etti. Galatasaray için de geldiğimden beri her zaman her şeyden vermeye devam ediyorum. İyi işler çıkartıyoruz. Burada da mücadele ediyoruz. Kupa, lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere bütün kulvarlarda hedefimiz var ve takımda çok iyi bir şekilde gelişiyor. Artık çok da büyük değişikliklere ihtiyaç duymuyoruz takım olarak. Çok çalışmamız gerekiyor tabii ki de. Avantajımızı kaybetmemek için rahatlamamız ve işimizi iyi yapmamız gerekiyor. Evde rahat kazanabileceğimiz bir 3 puan vardı ve oradan 1 puan aldık. Bu mesela iyi bir örnek olabilir. Şimdi 4 puandayız ve iyi mücadeleye devam edip de önümüzdeki maçta da evde iyi bir galibiyet almak istiyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
1: Thank you so much. Bye.
3: Olsun. Yo, sen. İlk galibiyeti deplasmanda geldi. 4-0'lık bir galibiyet. Neler söyleyeceksin?
4: Dakika ve skor devam edecek.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Dakika ve skor devam ediyor.
6: Tabii galip geldiğimiz için mutluyuz. Geçen hafta galibiyeti kaçırmıştık bana göre. Bu hafta galip geldiğimiz için mutluyuz. Bütün arkadaşlarım, hocalarım, herkesi kutluyorum.
3: Galatasaray'da hedef 5. şampiyonluk. Bu doğrultuda transfer çalışmaları da devam ediyor. 5. şampiyonluk için neler söylersin?
6: İnşallah bunu başarabiliriz. Tabii Türkiye'de bir rekor olacak. 5 sene üst üste şampiyon olan hiçbir takım yok. İnşallah bunu başarabiliriz. Taraftarlarımıza bu gururu yaşatabiliriz. Onun için çalışıyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Transfer konuları başkanımız, hocamız Abdullah abi kim ilgileniyorsa onlar ilgileniyor. Onların bileceği iş. Biz sahada futbolumuzu oynamak zorundayız, durumundayız. Futbolumuzu oynayıp inşallah 5. şampiyonluğu...
3: Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde hedefi nereye koydun?
6: Geçen senenin üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Tabii ki Şampiyonlar Ligi zor bir arena. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde hem takım taraftarlarımızı hem ülkemizi gururlandırırız.
3: Teşekkürler Uğurcan. Başarılar diliyorum. Uğurcan'la birlikteydik. Bir sözü tekrar size bırakalım.

0: Unfortunately, we do some mistakes, but football is like this. Now we have to continue. We have another game on the next Friday, so head up and let's prepare well the next game.
1: Öncelikle çok zor bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray'ın kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz. İlk golü kornerden yedik. Daha sonra da gollerimizde hatalarımız vardı. Hatalardan gol geldi. Şu anda yapmamız gereken önümüzdeki süreç için en iyi şekilde hazırlanmak. Gelecek haftada bir maçımız var. Bu hazırlığımızı iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor.
2: Yeni transfer olduğum transfer durumunu da sormak istiyorum o aşamayı ve fiziksel olarak şu anda hangi seviyedesin, neler söylersin?
3: Are you just transfer new? I want to ask about something about your physical situation. What do you think in your position right now about physical?
0: Yeah, I'm here for help as much as I can. I know my preseason was not normal, but I will do my best for come to my best shape as soon as possible.
1: Yardım için buradayım. Sezon başını çok iyi geçirmediğimi söyleyebilirim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.
2: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Eren Tozlu ve Miguel Cardozo'yu dinledik. Maçın ardından Erzurumspor'dan Eren Tozlu bizimle birlikte. Eren, öncelikle yayınımıza hoş geldin diyelim. Tabii ki bir iç saha maçı, yıllar sonra tam kapasite. Tabii ki bu atmosferi sormak istiyorum öncelikle. Bir mağlubiyet var. Hem atmosfer. İkinci olarak da Galatasaray son şampiyon ve burada da net bir galibiyet aldılar. Nelerin daha iyi olması gerektiğini düşünüyorsun?
4: Ya öncelikle tabii yeni kurulan bir takımız. Yani bir önceki yıldan birçok arkadaşımız var ama aramıza yeni gelen arkadaşlar da var. Birkaç tanesi hatta bir iki gün önce geldi. Tam alışma fırsatımız da olmadı. Ya tabii Galatasaray güçlü bir takım. Dediğiniz gibi son 4 yılın şampiyonu. Zor olacağını zaten biliyorduk. Ama uzun zaman sonra dediğiniz gibi de kendi taraftarımızın önünde full stada oynadık. Yaklaşık 3-4 yıl önce oynamıştık sanırım. Taraftarımıza iyi bir futbol, iyi bir skor armağan etmek istiyorduk. Ne yazık ki olmadı ama dediğim gibi yeni kurulan bir takımız. Daha henüz lig yeni başladı. Zor olacağını da biliyoruz ama önümüzde uzun bir yol var. İnşallah ilerleyen haftalarda bir an önce toparlanıp istediğimiz skorları almak istiyoruz.
2: Evet, teşekkür ediyorum. Miguel'i de bekletmeyelim. Teşekkürler. Maçın ardından Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta bizimle birlikte. Hocam, tekrar yayınımıza hoş geldiniz. Tabii ki maç önü planlarınızı aktardınız. Ancak maçın bireysel hatalarla da belirleyici olduğunu özellikle ilk yarıda da gördük. Oyuncularınızın üzerinde sizce bir baskı da mı oluştu taraftarla ilgili? Tabii ki aylar, yıllar sonra bir heyecan da olabilir. Tabii ki mücadele ilk yarı, ikinci yarı taktik olarak nasıl değerlendirirsiniz? İkinci sorum da bu şekilde olacak.
5: Taraftar baskısı, tabii ilk maç çok da sağlam bir taraftar vardı. Taraftara çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çocuklardı. Sizin de gördüğünüz gibi bunca yılın ardından bir özlem vardı ki bunu tam manasıyla bize de oyunculara da aksettirdiler. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan da tabii kusura bakmasınlar diyorum. Neticeden dolayı, oyundan dolayı demiyorum. Gerçekten iyi oynamaya çalıştık. Doğruları yapmaya çalıştık. Hem arkadan çıkışlarımızda doğruları yapmaya çalıştık. Hem ikinci bölgede ön tarafta çok aşırı derecede baskı yapmak istemedik zaten. Galatasaray takımının ayakları oradan çok rahat çıkabilecekler diye. Bunu da zaman zaman yapmaya çalıştık. Doğru pozisyon almaya çalıştık. Baskı bir nebze vardı. Ama tabii ki oyuncular bu lige alışmalılar. Çoğu takımın %60'ı hemen %70'i ilk defa Süper Lig'de boy gösteriyor. Hem yerlisi hem de yabancıları. Tabii bunun bir alışma aşaması olacak. Keşke bu aşamaları geçerken skor olarak hem puan alabilsek hem de bugün yani 2 haftada yenildiğimiz ve 7 tane gol yediğimiz yerde yeniliyorsak da hani fark yemeyerek yenilseydik bu bizim için çok daha moralli olacaktı. Ama tabii maçın içinde ilk yarı 3 tane evet belki bireysel hata ama bu bizden kaynaklı. Yani çok polyanacılık oynamak istemiyorum. Popülariste yaklaşmak istemiyorum ama teknik adam ve ekibinden sorumludur. Yani orada bireysel hata yapıyorlarsa evet çok basit şu anda demem. Yani ben ona ne yapayım işte sadece ayağın içiyle versin. Mesele o değil. Bence çocuklar evet o baskı altında kalmış olabilirler. Onu aşacaklar. Ama o yaptıkları hatayı da beraber atlatmak durumundayız. Biz kenarda teknik adam adamlar olarak onlara o desteği vermek durumundayız. Sizin aracılığınızla da hem taraftardan hem Erzurum şehirden, halkından, 7'den 70'e herkesten bu oyuncu grubuna gerçekten bir zaman tanımaları gerektiğini, yani biz şu anda doğal yoldan hem Ahmet'i

0: hem Galatasaray'ı çok çabuk bir şekilde yenecektik de ah nasıl yenemedik gibi bir pozisyon yok. Beklentiyi yükseltirsek bu sefer onların hayal kırıklıkları da çok farklı olacak. Bunu böyle algılayıp da düşünür, tefekkür edip devam ederlerse yollarına inan sakin kalacaklar bizler gibi. Ama tabii ki şimdi Mehmet Sekmen Beyefendi, bizim onursal başkanımız, şehir için çok şeyler yapıyor. Sizler de duyuyorsunuzdur. Erzurum çok çehresi değişti. Biraz daha fedakarlık istiyoruz ondan. Bir büyüğümüz olarak buradan söylüyorum. Teknik adamına, şehrin ve takımın sorumluluğu üzerimde olarak rica ediyorum. Ahmet Dal başkanımızla beraber, ki zaten onlar da çok çok aktif bir şekilde gecelerini gündüzlerini katıyorlar. Ama doğru oyuncuları buraya katmalıyız. Yayın başında söylediğim gibi biraz uzattım. Ne olur kusuruma bakmayın ama buradan sizlere de söylemeliyim. Bir şehir 6 senenin üzerine Süper Lig'e çıkmış. Geçen hafta da iyi top oynadık. Bugün de aslında fena oynamadık. Siz de izlediniz yani. Dediğim gibi bireysellikle onlar halledildi. Çocukların o paniği, baskısı üzerlerinden, o stresi kalktıktan sonra takım netice de alacak evvelallah. O sakinlik olsun. Ama bizlerin ligin kalitesindeki oyunculara çok çok ivedilikle ihtiyacımız var. Buradan onlara seslenirim. Onlar bizleri hiçbir zaman kırmadılar. Taraftarı kırmadılar. O yoğun bir şekilde bunu halledersek inşallah süreci beraber çok daha sağlıklı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli bir röportaj oldu. Başarılar ilerleyen haftalarda. Sağ olun.
0: Sağ olasın. Görüşmek üzere.
1: Serkan Özbalta görüşlerimize aktardı. Ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bizimle birlikte. Hocam tekrar hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Zorlu deplasmanda çok net bir galibiyet vardı. İlk yarıda aslında maçı noktaladığınız gibi gözüktü. Sizin değerlendirmeniz nasıl olur öncelikle ilk yarı, ikinci yarı?
2: Tabii ki gerçekten güzel bir futbol ortamı vardı. Güzel bir zemin. Taraftar takımı desteklemek için Erzurumspor taraftarı buradaydı. Bizim taraftarımız tabii ki her zaman her yerde olduğu gibi yine burada bizle beraberdi. Bu desteği bize verdiler. Onların bizlere bu verdikleri destek havaalanından başlayabiliyorsun otelin önünde yine maçta. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Bizim için çok önemli, değerli. Erzurumspor taraftarı takımını doğru bir şekilde destekledi. İlk yarı erken gol, duran top golü tabii ki bizi rahatlattı. Devamında ön alan baskısıyla kazandığımız toplarla attığımız goller. Daha çok topu bizde tuttuk. Yani maçtan önce de söyledim. Burada oynamak kolay bir şey değil. Özellikle yüksek irtifada oynamak gerçekten takımlar için bazen çok zor olabiliyor. Biz ilk yarıyı çok iyi geçirdiğimiz için bence yani belli yerlerde topa sahip olduğumuzda ikinci yarı bunu daha çok yaptık. Oyunu koruduk. Skoru koruduk. Farkı arttırmaya çalıştık. Gol yememek güzel. 4 gol atmak güzel. Ben oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Dediğiniz gibi önemli bir deplasman. Güzel bir zamanda tabii ki Erzurum'a geldik. Bu bizim için bu anlamda bir avantajdı. Güzel bir zamanda oynadık. Bu şansımızı da iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum.
1: Hocam tabii ki maçın ikinci yarısında hamleler yaptınız. Oyuncularınızı hazır tutmak istediniz. Leslie Goçuk'u, yeni transferiniz Niyago oyuna girdi. Tabii ki geleceğe dair de kadronuzu, bench'inizi güçlendirmeniz de gerekecek. Evet. Burada ana kontenjan, şu anda Yelert ayrıldı. Genç kontenjandan bir isim ayrıldı. Ana kontenjanı nasıl kullanmayı düşünüyorsun? Son karar verildi mi bir o konuda? 10 kişilik kontenjan için.
2: Burada tabii bir tane ana kontenjan, bir tane genç kontenjanı üzerinde çalışmamız sürüyor. Burada tabii ki ikisine de olabilecek opsiyonlarımız var. Yani hem santraforda genç, hem yaşı büyük, hem kanatta da aynı şekilde. Yani burada bu hafta son kararımızı vereceğiz. Görüştüğümüz oyunculardan beklediğimiz cevaplar var. Buna göre adapte olacağız. Yani ikisi de olabilir. Yani şu anda kesinlikle bu olacak demiyorum. İkisi de olabilir. Buna bu hafta daha net bir şekilde karar vereceğiz. Bugün bu anlamda kazanmak yani bizim için önemliydi tabii ki. Yani geçen hafta da kendi sahamızda oynadığımız maç, yani bu maçları oynarken transfer dönemi devam ediyor ve bu da kulüp içerisindeki olumsuzluğa çok fazla yol açıyordu. Hani Batrakov transferi ve önümüzdeki oyuncu hafta gelebilecek oyuncularla birlikte bence bu sonuçlar da pozitife bizi götürecek. Bu transferleri yaptıktan sonra da dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne hazır olabilecek bir kadro süreceğiz. Transfer dönemi bitene kadar bu transferleri tabii ki yani artabilir de değişebilir de, bu hep çok dinamik bir şey transfer, biliyorsunuz burada değişebilir, farklı şeyi de kullanabiliriz, farklı yere de transfer yapabiliriz. Dediğim gibi yani bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız ama bu yarışırken de böyle galibiyetler almak, geçen hafta da bu galibiyeti alıp oraya daha moralli gelebilirdik. Ama dediğim gibi önemli olan, yani şimdi bu hafta bu kadro genişliğimizi arttırmak. Batrakov geldi. Önümüzdeki hafta tabii ki kadronun içerisinde bir oyuncumuz daha olacak. Bu hepimizi pozitif yönde etkiliyor. Takımı da, seyirciyi, başkanımızı, yönetim kurulumuzu, beni, hepimizi pozitif etkiliyor. Bu pozitif havayı daha yukarıya çekmemiz gerekiyor.
1: Hocam çok sağ olun. Başarılar diliyorum size. Okan Buruk görüşlerini bize aktardı.
3: Evet, maç sonu bölümümüzün de artık son bölümüne geldik. Bir yaklaşık 2-3 dakika kapanış konuşmasını yapalım istiyoruz. Berkay Çakır'la beraber uzun uzun değerlendirdik birçok şeyi. Berkay Çakır da sağ olsun bugün yorumlarıyla. Hakeza Hakan Erol'a da teşekkür ederim. Hakan Erol da çok kıymetli katkı verdi. Tabii ki bizler maç sonu yayınlarında özellikle hem sahanın aktörlerine hem de teknik adamlara her zaman uzanmayı tercih ediyoruz. Onların yorumlarını esasında kendi yorumlarımızı da aslında şekillendirmiş oluyoruz. Onların yorumları bizler adına çok çok kritik ki o yüzden de bu konuda gerçekten böyle bir tasarrufumuz oluyor. Vallahi Berkay, son cümlelerini de almak isterim. Her şey için öncelikle teşekkür ederim. Kıymetli bir katkın oldu bugün ve gerçekten çok keyifli de bir yayın oldu.
4: Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyif aldığım bir hem yani konu olarak çok keyif alıyorum, hem de dinleyen mesajları da çok keyifli oluyor. Evet. Gerçekten harika bir kitlen var. yani gerçekten akşam yayın yapacağımız zaman çok heyecanlanıyorum. Bugün de çok güzeldi. Yani her dakikası çok keyifliydi. Vakti yani nasıl
3: maç önü, maç sırası, maç sonu tabii biraz daha ayrı. Onu biz tabii ki farklı bir şekilde de onun farklı bir dili var, ama maç sırası çok eğlenceliydi.
4: Yani hani her dakikası çok keyifliydi. Vakti nasıl geçtiğini anlamadım. Hani buradan dinleyenlere şunu söylemek istiyorum. Evet, günlük hayatın işte gelgitleri var, sıkıntıları var. Herkes işte belli başlı bir şeylerle koşturuyor. Hani biz biraz daha buna bir hani futbol anlamında bir eğlence katmak isteyen bir ikiliyiz. Yani seninle yaptığımız yayınlarda birazcık böyle işte gır şamata gülelim, işte iyi taraflarına bakalım, taktik de yorum yapalım, objektif olalım şeklinde bir tercihimiz var. Birilerini gücendirdiysek ya da atıyorum işte futbol konuşmadınız, şunu konuştunuz falan dendiyse de hani biraz şeklen bunu yapıyoruz. Çünkü bence herkesin buna ihtiyacı var.
3: Ortam çok gergin. Biraz en azından hazır böyle hani 3-0 4-0 olmuş bir maçtan sonra, hani maç sırasında da zaten bu artık bir rahatlayalım istiyorum. Yani anlıyorum herkesi de. Tabii ki herkes takımına çok aşık, çok seviyor, ama hani en azından skor böyleyken biz de biraz daha güzel gülelim edelim istiyorum.
4: Yani işte şöyle mesajlar alıyoruz. İşte şeyi maçı açtım, sesini kapadım, sizinle sohbete dahil oldum. Zaten hani biz sadece ikimiz de sohbet etmiyoruz, bir sürü mesaj geliyor. O yüzden hani bütün herkese çok teşekkür ederim. Sadece hani Radyo Gol ailesine değil, dinleyenlerin de çok büyük katkısı oluyor. Çok keyifli bir akşamdı.
3: Valla Berkay, son cümleleri de ben kurayım o zaman. Gerçekten bir kez daha çok teşekkürler, çok sağ ol, var ol. Çok keyifli bir yayındı. Gerçekten çok teşekkür ederiz bütün dinleyicilerimize. Yani her zaman mesaj atıyorsunuz, bakıyorsunuz. Mesela bir yayında bir şey yetişemiyoruz, hemen bir tane bir noktaya bakıyorsunuz, orada araştırmayı yapıyorsunuz. Çünkü biz konuşuyoruz, aynı zamanda maçı takip ediyoruz. Orada mesela çok önemli bilgiler de geliyor. Dinleyici bize öğretiyor.
4: Mesela
3: yani
4: mikrofonu açmayı unuttuğun anda dinleyen mesajına, Berkay'ın sesi uzaktan geliyor. Biz belki bir saat konuşacaktık siz öyle
3: olmasanız. Böyle bir talihsizlik sağ olsun ki dinleyenlerimiz toparlamış oluyor. Peki o zaman bir maç sonu yayınının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
4: Hoşça kalın.
5: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Kim ne dedi? Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.
7: 7 tane iş günün kaldı. Doğru. Yani buralara bırakmasın hikayeyi. Yani şimdi sen Lemina abi, şimdi senin sözleşme uzattığın oyuncuyla bugün gidecek mi gitmeyecek mi diye konuşuluyor. sözleşme kiraladığın Leslie ile bugün Leslie devam edecek mi etmeyecek mi? 17'de bırakacaklar mı? Devre arasında gönderecekler mi? Ya bugün gönderseler acaba olur mu filan diye düşünmemen lazım.
8: Bir de diğerlerini, senin söylediklerini abi, bir de Lemina, Lucas ana planın parçaları değil mi? Bir de arkaya bak abi, orta saha rotasyonu da İlkay antrenmanda falan felaket diyorlar ya. Hızlı zor yürüyor diyorlar İlkay. Kaan'dan Galatasaray taraftarının herhangi bir beklentisi var mı? Orası da soru işareti. Zaten ikisini at çöpe abi. Yani daha doğrusu at çöpe derken yanlış anlamasın ikisi de yani. Kusura bakmasınlar ama
7: sezon bitmez,
8: bir beklentisi yok, yok Galatasaray'ların ikisinden de.
7: Abi çok basit. Ben dün Trabzonspor maçını seyrettim. Aral'ı ikinci 45 dakikada oyunu aldı Fatih Tekke. Bak Aral gerçekten Galatasaray'ın neden almadığını ben dün o 45 dakikadaki performansla gördüm. Çünkü Aral kapalı savunmada birebir de çok kolay adam eksikten bir oyuncu. Yani Barış'tan daha farklı özelliği var. Yani Barış çok büyük, çok önemli bir oyuncu, çok büyük oyuncu. Ama Aral'la Barış arasında çok büyük fark var. Aral daha böyle bir çalım atan.
8: Yunus'a benziyor.
7: Tabii biraz daha kreatif bir oyuncu. Daha çalım atan, daha sıfıra inen, orada topu kesiyormuş gibi yapıp fake'i alıp sağ ayağıyla ilk top kesebilen bir oyuncu. Yani Galatasaray Aral'ı almış olsa bugün kanat aramıyordu, onu söyleyeyim. Yani Sané, Yunus, Aral, Barış Galatasaray'ın kanat rotasyonunu güle oynaya götürebilirdi. Yani hem de Türk oyuncu. Yani buralarda çok büyük hatalar yapıldı. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan'dan çıksan, İlkay'dan çıkabiliyorsan, ikisinden çıkıp yani Salih Özcan'ı sen al. Salih Özcan doğru söylüyorum değil mi? Meşiktaş'taki oyuncu.
8: Tabii.
7: Sen alabilirdin.
8: Ve boş takdiri.
7: Yani bu planlamaları Galatasaray ya yanlış yaptı ya da
8: yanlış yaptı ortada.
7: Ya da geç kaldı. Yani belki de yaptı.
9: Belki de plan yapmakta geç kaldı.
7: Plan abi. Yapmakta zaten çok geç kaldı. Abi. Belki de planı uygulamakta da geç kaldı. Şey Galatasaray için büyük abi, bir kaos
8: sen
7: var.
8: Sen de biliyorsun. Ve bu oyuncular sana geldi yani. Sen dedin ki Salih Özcan'ın Kaan'dan ne farkı var? Yedek bırakacağım Aral'a niye 12 vereyim? Şimdi sen mesela Barış Alper'in kaldığı senaryoda aldığın kanat oyuncusu yedek kalmayacak mı?
7: Demiroviç'e yedek kalmayacak mı aldın?
8: Ha, mesela.
7: Ne kadar vereceksin?
8: Yani doğru bakış açısı değil bu.
7: Demiroviç'e aldın 25'e mal ettin. Yedek oyuncu. Abi öyle bakmayacaksın meseleye.
8: Aynen
7: bir
8: öyle.
7: De Aral'ın,
8: bir de yerli ya.
7: Ta, hikaye o zaten. Yani Galatasaray önemli yerlileri kendisinin alabileceği yerleri rakiplerine kaptırdı. Bence buralarda da büyük sorun var. Ve bak bu oyuncuları alsaydın sen, Salih'i alsaydın, Kaan'dan çıksaydın, ne bileyim Aral'ı alsaydın, bugün Galatasaray taraftarının bu kadar tepkisiyle de karşı karşıya
8: olmaz.
7: Kalmazdın.
8: Net.
7: Yani Lemina ile sözleşme uzatmasaydın, ya bugün iyi oynadı Allah'a var. Bir şey diyemem yani. İlk 45 dakika performansı iyi. Ya bugün ben mesela Davinson Sanchez'i çok beğendim. Geçen haftaki Davinson Sanchez tabii. Nerede, bu haftaki nerede? Yani geçen hafta ben ilk 45 dakikada beğenmiştim ya. Bu arada.
8: Bir ara gol bile atıyor.
7: Davinson Sanchez geçen hafta ilk 45'te de beğenmiştim ben. İkinci 45 dakikada. Abi maç eksiği yeni. Dünya Kupası'ndan geldi. Bak buralar çok kolay değil. Davinson Sanchez öyle elinin tersiyle itebileceğim bir oyuncu değil.
8: Yok canım.
7: Davinson Sanchez çok değerli bir oyuncu.
8: Buraları
7: iyi planlamak lazımdı evet. Ya geçen hafta ile bu hafta arasında şöyle bir fark var. Yani Galatasaray geçen hafta da aslında Çorum karşısında maçı kazanabilirdi. Yani son dakikalarda kazanabilirdi. Ama geçen hafta ile bu hafta arasında bugün daha fazla konsantre olan bir takım görüyoruz. Yani aşağı yukarı aynı takım oynadı bugün değil mi? Sané'nin yerine Lemina oynadı bugün. Evet. Yani oyun içindeki kurgu tabii. Farklı olabilir. Ya bir de bu bildiğimiz yani geçen seneden beri Galatasaray taraftarının gözünün kapalı yazdığı bir 11 bu. Hani 10 tane ismi zaten yazıyorsun.
8: Ya zaten maçtan önce söylediler ya abi. Geçen seneki
7: 2-0'lık Trabzon.
8: Sene, pardon.
7: Bir önceki sene.
8: 2024-25.
7: Trabzon deplasmanı.
8: Muslera'nın Galatasaray'da forma giyerken Trabzonspor deplasmanındaki kadro sadece Muslera yok, Uğurcan var.
7: Evet.
8: Geçen hafta dedim ya 2025 model abi Galatasaray aslında. Bu sahaya çıkan Galatasaray yani.
7: İşte o dönüşüm yapamadı. Yani eleştiri bölümümüz hep o zaten. Yani bugün Galatasaray 4-0 kazandı. Taraftar mutludur. Ama oynanan oyundan bir memnuniyetsizlik olabilir. Yani az önce Hikmet de rakamlarla da anlattı. Yani biraz yani kalbur üstü bir takıma karşı ya abi işte tabii hep farklı değerlendirilebilir. Yani maç değerlendirmek lazım. O zaman da Galatasaray böyle ikinci viteste oynamayabilirdi.
9: Tabii tabii.
7: Yani o zaman da Galatasaray vitesi arttırabilirdi. Çünkü sezon başı yani biraz da bu maçlar böyle bir daha böyle bir lige adapte maçtır yani. Davinson Sanchez Dünya Kupası sonrası ikinci resmi maçı da oynuyor. Hiç hazırlık maçı oynamadı. Bunlar hazırlık maçı gibi Davinson'a. Maç ritmini arttıran maçlar.
9: Takımla yani birlikte çalışma meselesi çok önemli bir olay. Davinson kendi kendine offside taktiği yaptı. 3 tane ayrı pozisyon izledi.
7: Bugün bir tane yine arkaya kaçırdı mesela. Çok enteresan.
9: Yani

0: çizgi sabit. Davinson o çizginin önünde duruyor. Önünde dururken offside taktiği yaptığı pozisyon var. Ama maç esnasında senin bence çok güzel bir tespitin var abi. Bu Galatasaray taraftarının bu anda içinde bulunduğumuz duruma gösterdiği reaksiyon biraz da oyuncuların yüzünün eskimesi, bazı oyuncuların üstüne inanılmaz derecede yük binmesi. Barış Alper her sene 50 tane maç oynuyor.
1: Tabii.
0: Abdülkerim Bardakçı'ya bakıyorsun 44-45 evet. tane maç oynuyor.
2: Davinson da öyle.
0: Davinson Sanchez'i kesemiyorsun.
2: Salah'ı da öyle.
0: Evet, Şalai yani Singo
2: bir tam sene
0: içinde 3 kez sakatlandı, bütün olay Şalai de bitti. Torreira'yı kesemiyorsun.
2: Hep aynı 11 ile oynuyorsun.
0: Lemina'nın kronik 2 tane sakatlığı var ve sen buna rağmen Lemina'yı sürekli oynatmak zorundasın. Osimhen'in arkasında kimse olmadığı için onu da alamıyorsun. Şimdi Galatasaray taraftarı diyor ki tamam, bu takımda bir özveri var ama eskidi artık bu takım. Yani omurgası eskidi bu takımın. Omurgası yıprandı bu takımın.
2: Abi bu adam mesela işte. Allah'ın bir, yani gerçekten bir lütfu ya. Evet. Yani bu adamın, yani Osimhen'in Galatasaray'da forma giyiyor olması filan, yani gerçekten bazen insan böyle rüyanda görsen inanamayacağın bir durum bu. Icardi de öyleydi.
1: Tabii.
2: Yani Icardi'nin de Galatasaray, yani Galatasaray'ın en büyük şansı son 4 yılda, Galatasaray 4 yıl üstte şampiyon oldu ama yani en büyük şansı çok büyük oyuncularla çalışma imkanı buldu. Yani Okan Hoca da öyle. Tabii. Okan Hoca, şimdi bunu yanlış anlamasınlar. Yani o Okan Hoca eleştirisi gibi değerlendirmesinler. Yani Galatasaray Icardi arkası Mertens oynadı. Geçen sene Osimhen, bir önceki sene yani bir an Osim, ya şöyle düşün. Osimhen'i, yani senin elinde Icardi ve Batshuayi varken sana Osimhen fırsatı doğdu ve aldı bu kulübü yönetenler. Bence çok doğru bir iş yaptılar. Ve Icardi çapraz bağ koparttı. Sen eğer Osimhen'i almamış olsaydın Galatasaray o sene şampiyon olamazdı. Tabii. Osimhen seni tuttu o yarışta. Yani işte bugün yine geldiğimiz noktada Batrakol'la ilgili beklentiler çok yüksek. İnşallah Galatasaray'da Galatasaray'ı yönetenlerin, bu transferleri gerçekleştirenlerin beklentilerini karşılar. Taraftarın beklentilerini karşılar. Bir potansiyelden bahsediyoruz. Yani çok farklı. Şimdi rakamlarına baktığımız zaman çok iyi rakamları var. Gol asist rakamları müthiş. Batrakol'da
3: benim en çok sevdiğim ve hayran olduğum olay ne biliyor musun abi? Yani böyle heyecanlandırıyor. Oyuncunun kendine olan özgüveni, yani Lokomotiv Moskova'dayken de 5 büyüklükten teklif gelirse 20 milyon euroya çıkış maddesi koydurması, daha sonra gelirken de 55 milyon euroluk serbest kalma bedeli, 55 milyon euro diretmesi. Ya bu bir oyuncunun kendine olan özgüvenini net bir şekilde ortaya koyuyor. Singo'da en yakın örneği Kim Min-jae, Singo'da da var.
2: Singo'da 60 abi, koydurdular.
3: 60, abi Singo'da da zaten... Şu an kapında olan kulüplere bakar mısın? Inter'le Newcastle mesela. Var piyasası. %100 bence Batrakov zaten Şampiyonlar Ligi'nde performans sergiledikten sonra belki Galatasaray'ı orada tatmin etmeyecek 55 milyon euro. Çünkü zaten bu oyuncuya sen 30 verdin.
2: Keşke koymasalardı.
3: Bir de ama gelmiyormuş abi. Diretmiş. Bunu koyarsanız gelirim
2: 75
3: demiş.
2: Koysalarmış abi.
3: Abi oyuncu belirlemiş. Oyuncu ve menajeri belirlemiş rakamı. Eğer bu maddeyi koymazsanız gelmem demiş Batrakov. Çok açık ve net. Ya o yüzden bu futbolcunun abi hani Galatasaray'ı bir basamak görüp Avrupa'da çok daha büyük bir takıma gideceğini, yani
2: bu arada konuşuyoruz ya, keşke öyle bir performans sergilese de 25'e aldığını 55'e satabilsen ya. Tabii bu nerede abi, bizim hiç görmediğimiz bir şey bu.
3: Abi Galatasaray'ın rekoru ne? Saşa Boy değil mi? 30.
2: Evet. 35. Yani hadi evet. Maç muç falan içinde bir paket ya, 35 lira ona ya, 30 değil. 30 para.
3: Gitsin 55'e. Ya tabii, yine rekor olur.
2: Tabii 55'e gitsin. Ya şimdi burada gidecek bir tane, çok büyük paraya gidebilecek bir tane oyuncu var potansiyel. Gördü de. Yani 130'ları, 140'ları biraz zorlasan 150'leri gördü Osimhen. Yani o da abi gerçekten hani Osimhen deyince insanın böyle yüzünde bir gülümseme oluşuyor ya. Yani
3: ne, 63 gol, 16 asist, 79 bu, gol, skor katkısı 79.
2: Abi Hacı 72 60 düşün. 192 maçta Hacı, bu 76 maçta 63 60. Bu geçen sene, yani geçen 2 yıl ya, 1,5 yıldı bu adam, 1,5 yıl, 2 yıl. Geçen tabii. Sene yarım oynadın say yani sen Osimhen'i.
3: 34'te 20.
2: 20 maç oynadı ligde. Yani bu adam geçen sene sakatlık, işte Afrika Kupası, o bu filan olmasaydı Galatasaray geçen sene bu kadar zorlanmayabilirdi şampiyonluk yarışı. Galatasaray yani yine şampiyon oldu, zorlanmadık diyen olabilir ama bence zorlandı Galatasaray. Osimhen yokken çok zorlandı. İşte Osimhen'sizliğe bir şey bulması lazım Galatasaray'ın. Yani Osimhen'in arkasında şey, Galatasaray strateji değiştirdi. Şimdi oraya bir tane Osimhen arkası daha Osimhen'in yokluğunda problem çıkartmayacak bir oyuncuyla yola devam etmek istiyorlar. İşte o da muhtemelen Demirović. Yani bir, onları bir konuşalım. Transfer. İnsanların en çok merak ettiği konu.
3: Tabii ki.
2: Transfer. Okan Hoca'nın açıklamaları, oyuncuların açıklamaları geldiyse arkadaşlarımız onları da hazırlasınlar. Ben maç önü Okan Hoca'nın açıklamasında şeyi çok beğendim ama. Yani geçen hafta biz şeyden kulübeden oyunu atacak hamle oyuncusu sıkıntısı yaşadık. Bence Sané'nin performansından memnun değildi ama onu da çok kibarca dile getirdi. Yani Sané bizim
0: için değil.
2: Yani biz Sané'yi bu kez bir hamle oyuncusu olarak değerlendiriyoruz dedi. Bu. Yani o sene değişikliği yaptık. Demene'yi aldık. Sané'yi forvet arkasına aldık. Sané'nin performansından da memnunum. Geçen hafta pozisyonların içindeydi. Devamında kulübeden getirecek oyuncumuzun olması önemli. Geçen hafta bunun sıkıntısını yaşamıştık diyor çok. Yani aslında Sané'nin performansından memnun değildim ama bunu kibarca anlatıyorum.
0: Hoca fatura kestim demiyor.
2: Demiyor.
0: Ki ben onu maçın ilerleyen dakikalarında kullanacağım.
2: Çok son derece yerinde bir açıklama.
0: Çok yani. Güzel bir iletişim dili bu arada.
2: Aynen.
0: Bu aynı açıklama.
2: Maç öncesindeki açıklama.
0: Maç öncesi açıklama. Bu Okan Hoca da bu arada bir şey söylerken başka bir şeyi işaret etme olayı yok. Çok net bir şekilde koymuş burada.
3: Zaten bu yüzden Yıldız yönetiminde evet. Okan Burun yani marka bir numara Okan Hoca Yıldız yönetiminde.
0: Ya geçen hafta onları kilidi kıramadık ondan dolayı böyle bir değişiklik yaptık diyebilirdi mesela ama onu söylememiş. Özel haber. Galatasaray Demirović'i istiyor. Satacak mısınız? Stuttgart Sportif direktörü Fabian Wohlgemuth ekstrem bir rakamda anlaşırsak neden olmasın? Demirović'i satmayı düşünmüyoruz ama 30 milyon euro üstü bir rakama olursa veririz. Yoksa satmak zorunda değiliz. Demirović bizim için önemli bir futbolcu demiş ama bu çok klasik bir Alman pazarlama yani. Stratejisi.
2: Yani ne diyecek ki biz tamam Galatasaray 17 teklif etti 18'e veririz diyecek hali yok. Bu bir süreç abi şu anda. Bir süreç yürüyor Demirović'le ilgili. Bu arada hani herkes çok yakın olduğu konusunda Galatasaray'da takip eden arkadaşlarımıza bakıyorum. Yani bitirmek üzere olduğu konusunda haberler geliyor. Bendeki yani bilgi o kadar Galatasaray'ın çok yakın olduğu yönünde değil. Yani bir pazarlık yürüyor işte. Onlar 30 diyor, Galatasaray 17 diyor. Yani nerede buluşulur, buluşulabilir mi, nasıl devam edilir bilmiyorum. Ama oyuncu tarafının Galatasaray'a sıcak olduğu bilgisi var. Yani oyuncu tarafıyla ilgili bir problem olmayacağı gibi bir durum var. 4 milyon euro civarında bir rakama galiba.
3: Ben de bendeki bilgiyi ileteyim Arık abi. Hatta fotoğrafı da ekrana getirebilirsiniz. Mehmet Ersoy çok uzun süredir rahmetli babamın bir arkadaşıdır o da.
2: Allah rahmet eylesin.
3: Allah rahmet eylesin. Almanya'da Mahmut Küçük. Mahmut Küçük Allah büyük fotoğrafı abiydi. Aynen evet, toprağı bol olsun çok sağ ol Arık abi.
2: Ben yetiştim.
3: Ya çalıştın mı sen?
2: Düşün,
3: biz yetişemedik yani. Orada. Bayağı yaşlanmışsın Arık abi. Cansın. Teşekkür ediyorum. Mehmet abinin oğluyla karşılaşmışlar Stuttgart havaalanında ve nitekim de Demirović Galatasaray'la görüştüğünü doğruluyor ve önümüzdeki hafta haber bekliyorum. Galatasaray'da forma giymek istiyorum ifadesini kullanıyor. Şu anda bendeki bilgi de evet Galatasaray'ın net bir şekilde transferinde çok ciddi bir mesafe kat ettiği ve Alman kulübüyle aslında sportif direktör 30 milyon euro demiş ama 20 milyon euro bandında bir anlaşma yakın. Futbolcu da Galatasaray'a gelmeyi kabul etmiş durumda. Fakat bir anlamda Galatasaray'da tek bir kontenjan kaldığı için evet. O kontenjanın işte Demirović gibi net bir santrafor ama ki kanat olarak da ya da yardımcı oyuncu olarak da oynayabildiğini söylüyor futbol bilgisine güvendiğim isimler. Sen de biraz sonra yorumlarını yaparsın. Deyim yerindeyse Galatasaray'da gerçekten de efsane isimlerden bir tanesidir sağladığı katkıyla. Necati Ateş'e benzetiyorlar Demirović'i.
2: Kırık forvet diyorlar işte.
3: Aynen.
2: 10 numaralı da
3: fizik
2: oynadım.
3: Gücü de iyi olduğunu
2: söylüyorlar. Yani Osimhen'le birlikte sadece. Oynayabilir demek o. Hı. Bilmiyorum ne diyorsun sen?
3: Şöyle bir son şey yapayım.
2: Onu bitirmeden bir tam o bölümü alalım ki, şey yapalım.
0: Osimhen'le birlikte oynama olasılığı oldukça yüksek bir isim. Yani maçın kilitlendiği zamanlarda ikili bir arada oynayabilirler. Görece daha fazla hücum edilmesi gereken maçlarda Batrakov önü, Demirović onun biraz daha önü Osimhen şeklinde konumlandırılabilir. Çok topla temas eden bir isim değil. Daha çok böyle gölge santrfor gibi oynayabilen bir isim. Stuttgart'ta şu anda herhalde satış sürecinde olduğundan dolayı Pejčinović'i oynatıyor. Hat-trick yaptı Pejčinović. 85'te girdi Demirović. Hani başına bir kaza bela gelmesin modunda takılıyormuş gibi görünüyor Stuttgart. Oyuncunun daha çok organize edilmiş hücumları finalize eden rolde olduğunu gördüm ben Stuttgart'tayken. Orada şöyle bir durum vardı. Deniz Undav'la birlikte oynuyorlardı. Arkalı önlü. Hmm. Deniz Undav geri çekiliyor, stoperleri sırtına alıyor. Arkada oluşan boşluğa direkt Demirović giriyor. Yani tam Osimhen, Alsın, Süpür,

0: aradaki boşluğa Demirovic girsin transferi. Yani ben hamleyi böyle mi yapardım? İşte senin söylediğin şeyler Galatasaray'a bunu mecbur bırakıyor. Aralı almazsan, Salih'i almazsan bu yabancı kontenjanındaki meselede bir risk almak zorundasın. Ya kanat, ya on numara, ya santrfor. On numarayı kapattı Galatasaray, kanat yerine de Demirovic santrfor aldı.
1: Yani on numarayı 23 yaş altı olarak kapatmak da büyük avantaj aslında.
0: Evet, çok büyük avantaj.
2: Bir de bu akşam, şimdi İbrahim abi yazmış, izliyor belli ki yayını. Selamlar olsun İbrahim abiye de. Bu akşam Hansa Rostock Stuttgart maçında Demirovic'in yerine alınan Pejinovic 3 gol atmış.
0: Evet.
2: 3 gol atmış. Sen Hikmet söyledi mi yoksa?
1: Ya, oynatmadı dedi.
0: Şeyde Demirovic 85'te girdi dedi. Pejinovic de Galatasaray istemişti herhalde değil mi? Böyle bundan 1-1,5 ay kadar önce.
1: Onu bilmiyorum ben.
2: Ben de bilmiyorum. Ama yani şu var. Şu an Galatasaray'ın kararını bekliyor. Hem oyuncu hem de Stuttgart. Ben 20 milyon euro bandında tarafların çok büyük ölçüde anlaştığını duydum ki futbolcu da gelmek istiyor. İşte bu kontenjan problemi sebebiyle.
1: Ya bence bir işte yerde bir noktada tutuyorlar Ali Naci. Yani Demirovic'i de bir noktada tutuyorlar. Bence başka bir noktada tuttukları oyuncular da var ya. Bu kadar plansız olma ihtimallerini de yani bir noktadan sonra. Çünkü abi transferin bitmesine artık bir hafta 10 günlük bir mesafe kaldı yani. Yani Galatasaray'ın sonuçta bir karar verme mekanizmasında problem var. Yani Demirovic kararı verse Galatasaray, dediği gibi Ali Naci'nin 17 teklif etmiş, onlar 20 istiyor, 19'a bitirirsin mesela. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani sen orta sahaya oyuncuyu mesela gönderecek misin? Saray'a bir teklif var mı? Ya da ne bileyim.
2: İşte bu maçı bekliyordum. Şimdi ayrılık zirvesi zamanı Galatasaray'da. Bir anlamda Erzurum
1: deplasmanını çatır çatır arka arkaya geçelim. Böyle hamleler görebilir miyiz sence?
2: Ya ben bekleyelim. Öyle çok umut pompalamak istemiyorum. Aynen, sonra hayal kırıklığı söyleyeyim. Yaşıyoruz.
1: Şöyle şimdi Galatasaray'da bu planlamayı yapanlardan gelen bilgiler şöyle. Yani Galatasaray'da Lemina giderse yerine gelecek oyuncu hazır.
2: Belli evet.
1: Yani hazır, hep böyle hazır diyorlar.
2: A,
1: mı?
2: B, C planları hep olduğunu öyle söylüyor Galatasaray.
1: Hep öyle söylüyor ama sonuçta abiyiz 3 aydır bu planlar hazır konuşması yapıyoruz. Ya burada geçen hafta İbrahim abiyle yaptığımız yayında İbrahim abi dedi ki Erzurum maç öncesi bütün transferler bitecek dedi. Abi bitecek
2: deme.
1: İbrahim abi bitecek deme. Biteceğini söylüyorlar dedim. Çünkü biz 3 aydır bu
2: kendini bağlamadı.
1: Aynen 3 aydır bu noktadayız. Hani o geliyor, bu gidiyor. Villarreal maçı öncesi öyle, öbür sezon şey maçından önce geliyor, Çorum maçından önce olmadı. Erzurum maçından önce. Şimdi sen de diyorsun ya artık ama bunu diyebilirsin artık çünkü zaman kalmadı. Yani 2 Eylül'e kadar bitirmek zorundayız.
0: Zaten artık şey Ocak ayına kalacak yani gelecek olanın hazır olanı.
1: Ama şu artık olmamalı bence. Yani bugün alınan sonuç 4-0'lık galibiyet çok değerlidir. Yani bu bizim takımımız yeterli sonucu çıkartmaz bugünkü 90 dakika. Kesinlikle. Bunu söyleyeyim ben.
0: Hedeflerim var. Şampiyonlar Ligi hedeflerim var. Şampiyonluk hedeflerim var. Tabii ki bu bir anda olacak değil. Süreç odaklı çalışıyoruz. Önemli olan takım, taraftarımız ve camiamız için mücadele edeceğiz. İnşallah böyle devam eder. Barış Alper'in bu açıklamayı yapmış olması da önemli. Gitti gidecek, kaldı kalacak söylentileri çok dolanıyor her sene.
1: Ben artık gitme ihtimalini çok çok çok düşük görüyorum.
0: Galatasaray'ın o zaman iki transfer yapması gerekecek.
1: Ben çok düşük Barış görüyorum artık yani. Çünkü yani yerli oyuncu kontenjanında oynadığı için
0: bulamazsın zaten. Yani
1: mümkün değil. Şu anda yok. Öyle bir oyuncu yok. O yüzden yani Galatasaray çok anormal rakamlar görüyor olması lazım Barış Alper Yılmaz'ın transferi için. Ben de buradan sonra biraz daha tabii ki futbol bu her şey olabilir ama daha düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Ve ben Barış Alper Yılmaz'ın da iyi başlamadığını düşünüyorum sezonu. Hem geçen haftaki performansı hem bugünkü performansı yani konuşmuştuk ya ben tabii senin kadar şeye çok hakim değilim yani oyuncuların mentalinin Dünya Kupası'ndan sonraki performanslarının ne zaman peak seviyeye çıkacağı yani neye göre hazırlıyor hocalar mı hazırlıyor ki oyuncular kendilerini mi hazırlıyor bir sakatlık sebebiyle daha mı yavaş getiriyorlar yani burada bir sürü şey var yani ne derler ona çalışma metodu var hani hangi metotta ilerliyor.
0: İşte kademe kademe yükseltme metodu.
1: Yani ben mesela Dünya Kupası'nın bu sezon oyuncu performanslarında daha biraz daha beklememiz gerektiğini yani Dünya Kupası'na giden oyuncular için biraz daha beklememiz gerekeceğini öngörüyorum.
0: Öyle görünüyor. Bu arada İbrahim abi bana da mesaj attı. Sebastian Hönes'in röportajını bir röportajının bir kesitini attı. Demirovic'i sormuşlar gazeteciler, hani gidiyor mu? Galatasaray'ın ilgisi söyleniyor vesaire. Demirovic'i ben takımda tutmak istiyorum. Çok iyi bir profesyonel. İki senedir çok memnunum ama kulüpler gelir gider dengesini korumak zorunda.

0: bir oyuncu. Size'ı çok iyi bir kere. Yani eğer Galatasaray alırsa tabii ki katkı sağlar da. Bir de Stuttgart'ın bir finansal bir tesis yaptırıyorlarmış. Yani onlar da bir oyuncu satışı gerekiyormuş. Yani Stuttgart'ın da işine geliyor zaten. Masaya oturuyorlar, pazarlık masasına oturuyorlar zaten.
1: Zaten teklifi reddetmiyor.
0: Aynen öyle.
2: Tabii.
1: Yani sadece bir rakam biraz daha yukarı çıksın diye uğraşıyor. Belki Galatasaray da o rakamı verecek. Belki Galatasaray yöneticilerinin de B planı var. Ya da belki Demirović B planı, A planını bilmiyoruz.
2: Tabii.
1: Yani bu transfer dönemi ya dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray A, B, C falan öyle planlar olduğunu düşünmüyorum da. Yani kuş taşa çarparsa diyorum.
2: Olması istenirdi tabii de.
1: Tabii. Hani
2: şimdiye kadar biz öyle bir tablo
1: çizmedik. Bir tablo çizmedi yani. 3 aylık periyotta ama şimdi
0: abi bu kadar bekledik ya. En doğrusunu yapsınlar.
1: Aynen.
0: Benim dileğim o.
1: Şu olabilir.
0: Bu kadar bekledi zaten Galatasaray.
1: Ali Ağacı buradan sonra şimdi buraya kadar herkes dayağı yedi.
0: Tabii.
1: Herkes yedi dayağı. Yani buradan sonrası artık son haftaya geldik. Şimdi takımların kadrosunda düşünmediği oyuncu. Hep Galatasaray fırsat fırsat dediği bölümler var ya hani. Sadece Galatasaray'ın değil. Aslında birçok takımın fırsat fırsat diye beklediği bir alandayız. Yani şimdi atıyorum. Saray'ı Galatasaray iyi bir teknik gelirse gönderir mi? Bir alan takım içinde bir fırsat olur mu bu?
2: Tabii.
1: Olabilir değil mi? Yani bunun gibi bir durumdan bahsediyorum. Yani biz şimdi buradan sonra çıkacak opsiyonlarla Galatasaray bazı oyunculardan çıkıp operasyonu yapabilir. Yani çok farklı bir şey görebiliriz. Yani şu anda biz de bekliyoruz. İdeali Galatasaray'ın planlamasında bir tane 23 yaş altı sol kanat alacaklar. Bir tane Demirović tarzı santrafor alacaklar. Yani Demirović olur. Başka biri olur ama 10 yabancının içine bir santrafor
2: Evet.
1: alacaklar. Yani en son
0: Hücum
1: planlama
0: oyuncusu
1: bu. Hücum
0: diyelim.
1: oyuncusu alacaklar diyelim. Şimdi beklediğimiz transfer sayısı 2. Minimum 2.
0: Tabii.
1: Belki bir orta sahadan birisi çıkarsa diye de oraya bir hazırlıktalar. Ama bir bakmışsın başka bir yere de evrilmiş olabilir iş. Yani stoperden biri çıkmış oraya stoper girmiş olabilir. Bekten birisi çıkıp bek girebilir. Bu hiç hayır deme Ali Nerci. Niye biliyor musun? Birçok şey yaşanabilir bu süreçte.
0: Ya hayır, ben sadece umut vaat etmek
1: Hayır umut
0: isteyeceğim.
1: vaat etmek için söylemiyorum.
0: Ben
1: Benimki de bilgi değil zaten.
0: çok olası görmüyorum
1: Ben
0: abi.
1: şöyle ihtimal.
0: Çünkü senin hocan da çok çıkış istemiyor abi.
1: Evet,
0: O
1: ben
0: kadar
1: şöyle
0: eski mi
1: ihtimal
0: abi?
1: görüyorum ben. Atıyorum son dakikada Jakobs'a birisi bir teklif yapar. Sen de bir alternatif vardır. Tık diye değiştirebilirsin. Böyle şeyler yaşanabilir.
3: Kim ne dedi? Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
8: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. İbrahim Yavuz'la birebir programında sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi ve 0212 273 1010 WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. İbrahim abi hoş geldin.
9: Hoş bulduk, nasılsın?
8: Teşekkür ederim abi, sen nasılsın?
9: İyiyim ben de, teşekkür ederim.
8: Yani dün bir yandan iyi bir yandan kötü bir gün geçirdik. İki temsilcimiz, bir kayıp bir galibiyet ama ilk olarak kazanan tarafla başlayalım. Dilersen Beşiktaş, Kaan Ojalgiris karşısında kalesinde şut dahi görmedi. 3-0'lık bir galibiyet. Çok istekli bir taraftar ve çok istekli bir teknik direktör.
9: Ya taraftarın varlığı oyunla daha değerli hale gelir. Bizde hep şeydir ya inanış ya. Taraftar alır seni uçur. Taraftar hiçbir şey yapmaz. Oyunun yoksa 50 değil 500 bin kişiyi de bir araya getirsen hiçbir şey olmaz. Aynı taraftar var değil mi Sergen Yalçın zaman?
8: Evet.
9: Niye oyun gelişmedi? Hep öyle diyorlar ya, taraftar oyunu geliştiriyormuş. Dikkat et, böyle hep öyle de. Taraftarın varlığı çok, evet varlığı çok önemlidir ama oyunla doğru orantılı çok önemlidir ya. Şimdi burada ya Beşiktaş'ın özellikle son 2 ayda yani önce Önder Özen'le başlayan, devamında İtalyano ile devam eden, ondan sonraki süreçte kadro planlaması aslında ülkeye mesaj veriyor. Hı hı. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, yani yarışın içerisinde olan takımlara mesaj veriyor. Aslında Beşiktaş'ta İtalyano'nun davranışına baktığında yani yere göğe sığdırılamıyor değil mi?
8: Evet.
9: Yani herhalde bu adam uzaydan falan gelmedi değil mi? Ya da ya bir Pep Guardiola, Klopp ya da böyle o seviyelerde bir deneyimi de olan biri değil, değil mi? Ya ne oldu ya mesela, nasıl bu kadar

0: değişim oldu ya da ya gerçekten bu kadar değerli bir teknik direktör müydü? Ya bence tamamen bir önceki o kadar kötüydü ki. Yani tamam, ne yapsam işte. Ne yapsam bundan daha kötü olmaz durumu var ya. Benim bu yani ilk yorumculuğa başladım yine Radyo Gol'de bir abim şöyle bir ifade kullanmıştı bana. Ben ilk hani bu işle ilgili bir yayına katıldığımda ya dedi ki senin dedi hani övdü beni önce. Sonra dedi ki en büyük avantajın dedi rakiplerin çok kötü dedi. Hani özellikle eski futbolcular dedi ifade konusunda çok zorlanıyor dedi. O yüzden hani abi iyi bir şey mi dedin kötü bir şey mi dedin anlamadım ben dedim. Ya ben iyi miyim ben onlar çok kötü diye mi? Şimdi burada da benzer bir durum var ya. Rakipler o kadar kötü ki İtalyano ne yapsa şu an çok zirve teknik direktör davranışı olarak gösteriliyor. Ki ben de hatta dün kendi sosyal medya hesabımda paylaştım. 15 Haziran'da Aspor'da bir yayında daha henüz bir şey yok ortada. Şöyle bir yorum yapmıştım. Ya şunu biliyorum dedim ya. Yani. Hani Sergen Yalçın gibi davranmayacak onu biliyorum. Ki o bile bir takımın tekrar ayağa kalkması için çok önemli bir adım. O düşünce bile. Şimdi Sergen Yalçın'ın yetersiz dediği kadrodan mümkün olduğunca oyuncu sayısını çoğaltacak yorumu yapmıştım.
1: Evet.
0: Şimdi ne düşün yani Sergen Yalçın bunlar yetersiz bunlarla olmaz dediği bir takıma normalde yerli bir teknik direktör gelse ne der? Baba bunları gönderin bunlarla olmaz. Bak Sergen Hoca da deneyimledi. Olmuyormuş. O öyle yapmadı. O mümkün olduğunca bir önceki seneden tekrar olacak oyuncu sayısını arttırmaya çalıştı. Çünkü onun deneyimi o güne kadar başarısı hep oradan geldi. Yani Bologna'yı çalıştırdığında, Bologna'yı çalıştırdığında tekrarlarına baktığında değil mi? Hep 2 sene 3 sene tekrar yapmış oyuncularla işte o finali oynama hadisesini yaşamış. Evet. Şimdi önünde başarıya giden yolu bu şekilde deneyimlemiş biri sıfırdan bir takım yapma düşüncesinde olmaz. Hele hele buralarda asla olmaz. Kimse de öyle bir zamanı vermez sana. Şimdi senin yetersiz dediğin Emirhan'ınla yarışıyor. Senin yetersiz dediğin Rıdvan'ınla ki dünün en iyi oyuncularından biri oluyor. Senin yetersiz dediğin Orkun'unla çünkü unutma o dönem Orkun'la ilgili de neler deniyordu değil mi yani? Evet. Senin yetersiz dediğin Çerni ile senin ikinci adam olacak dediğin Olaytan'ınla bak kendileri Olaytan'ı getirirken Serkan Reçber dedi ki Olaytan dedi önümüzdeki senenin alternatif transferi dedi. Bak evet. Senin alternatif dediğini aldı birinci adam yaptı yetersiz dediğinle yarışıyor. Daha henüz onun takıma dahil ettiği oyuncularla bir tekrar da yavaş yavaş yani kaleciyle yaptı evet Salih ile yaptı evet ama işte Vlahovic geliyor organizasyona. Yani burada evet İtalyan'ın yaptıkları çok değerli. Çok da beğendiğim yani geldiği günden beri de benzer ifadeyi kullandığım için söylüyorum. Çok sağlıklı bir teknik direktör. Hakemle uğraşmıyor. Oyuncu yetersizliğiyle uğraşmıyor. Şikayet etmiyor. Ki bizim ülkenin ihtiyacı olan böyle insanlar. Ben bıktım ya yani bu ülkede her maçtan önce ve sonra şikayet eden insanları dinlemekten bıktım. En çok şampiyon olmuş 4 senede Okan Buruk'u dinle. Hakem onlara karşı, federasyon onlara karşı. Ya bu nasıl bir güç de sizde? Ya bütün ülke size karşı, sizin başarısız olmanızı istiyor. Ama siz başarılı oluyorsunuz. Size acayip bir güç var.
1: Evet.
0: Teşekkür ederim abi. Şimdi hepsini bir araya getirdiğinde İtalyano davranışı olan insanların sayısını çoğaltmamız lazım. Yani bugüne kadar Beşiktaş'ın organizasyonu çok sağlıklı. Geçtiğimiz programlarda da burada ifade etmiştim. Bana göre şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş demiştim. Yani kadro olarak demedim ki ben ya da Galatasaray'ın kadro kalitesini, Fenerbahçe'nin zenginliğini görmüyor muyum? Görüyorum ama benim için belirleyici olan teknik direktör davranışıdır. Yani İtalyano'nun avantajı o abimizin bana söylediği gibi rakipleri çok kötü. İsmail Kartal çok eksik. Okan Buruk çok eksik. Onlar ona göre çok eksik. Çünkü onlar sürekli şikayet ediyor. Okan Buruk'u dinle maç sonu ne diyor? Transfer.
1: Evet.
0: İsmail Kartal'ı dinle. Onun zaten 500 tane sorunu var. O artık hani ifade konusunda da çok bu. Fatih Tekke'yi dinle zaman diyor. 5-6 hafta diyor. Ya 18. aya gelmişsin. Hangi 5-6 haftaya? Şimdi İtalyano geldiği günden beri bir kere transfer duymadık. Bak biz yorumcular dahil herkes transfer diyor o işi yöneten demiyor.
1: Evet.
0: Ya burada da bile bir mesaj var değil mi yani olacak iş değil adam tek kelime etmiyor. Çünkü onun asli görevi şu bana bir kadro verildi ben Emirhan'ı yukarı çıkartacağım ben Rıdvan'ı yukarı çıkartacağım. Bu anlatıldığı gibi bir hadise olmadığını o bize gösterdi. Şimdi ben Sergen Yalçın'ın yerinde olsam şu an ekranda bu Beşiktaş'ı izlesem mahcup olurum yani. Serkan Reçber'in yerinde olsam mahcup olurum. Abi çünkü lan biz yanlış yorumlamışız.
1: Var yani bir bekten beke asist gol katkısı gördük.
0: Nefis ya. Bence de şahane yere getirdin yani. Ya düşünebiliyor musun? Oyunun başında bir bek orta yapıyor, diğer bek gelip oraya atak sonlandırıyor, gol atıyor. Evet. Ama onu oraya şey getirmiyor değil mi yani? Şey demiyorlar herhalde maçtan önce Rıdvan. Ya baba ben buradan kenara geleceğim, sen de bir koş da atayım sana demiyor değil mi? Onlar antrenmanda çalışıyorlar onu. Evet. Bu iş antrenman işidir. Bizim son zamanlarda en çok atladığımız şey.
1: Zaten bunun en büyük kanıtı da abi Tayland'a gol pozisyonlarına girdi bir önceki maçta.
0: Ya bu çünkü antrenmanla alakalı bir durumdur. Zaten bak bu olay nasıl, onlar olaya nasıl bakıyor biliyor musun? Mourinho'yla bir oyun var, Tayland'la bir oyun var.
1: Evet.
0: Aslında temelde hocanın inşa ettiği bir oyun var ama Mourinho alıyor, Tayland'la oynanan oyunu bir tık daha yukarı çıkartıyor yetenekleriyle. Belirleyici olan odur. O yüzden yani İtalyano'nun bugüne kadar yaptıkları çok değerli, oyunun bütününde çok değerli ki bu kadar kısa sürede tabii ki gol yemeden bu işi götürmesi onun buradaki işini kolaylaştırıyor. Çünkü burada iş yani oyun anlamında işler iyi gitseydi bile şu oyunu Beşiktaş geldiği günden beri oynasaydı ama beraberlik mağlubiyet çıksaydı bugün farklı yorumlar yapılırdı değil mi? İşte bence yapılmaması lazım. İnsanların ilgilenmesi gereken oyun, teknik direktör davranışı çünkü belirleyici olan o olacak. İşler kısa vadede kötü gidebilir ama teknik direktör davranışı ve oyun seni hedefe götürür. Diğeri kandırır.
1: Evet.
0: Fenerbahçe de iyiydi. 4 maç kazandı Fenerbahçe. Ama bağırıyor burada bir şey yani. Oyun yok ortada. Oyuncu becerisine muhtaç, sürekli karar değiştiren ve oyunu sürekli oyuncuyu yanlış analiz eden bir teknik direktör davranışı. Bu bir yerde sorun yaşayacak belli. Skordan bağımsız. Benzer durum Galatasaray'da. 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Aynı teknik direktörle devam etmiş. Geçtiğimiz sezonla hemen hemen aynı kadroyla oynuyor. Zenginliğe bakar mısın bir teknik direktör için? Bak Beşiktaş ligin kötü, yetersiz oyuncuları denilen takımdı. Galatasaray'da şampiyon olmuş takım. Bu takım aynı oyuncularla hemen hemen tekrar yapıp kısa sürede bu seviyeye geldi 1-2 dokunuşuyla. Bu takım şampiyon olmuş ve elinde milli takım seviyesinde üst düzey oyuncular var. Ona rağmen bir adım ileri gidememiş. Ya bunların sebeplerini işte burada çok kısa zamanda bize İtalya'dan gelen biri öğretti. Bence bu taraftan bakalım yani.
1: Ki abi şu mesajları çok görüyorum. Beşiktaş daha kendi kalitesinde ciddi bir rakiple karşılaşmadı. Evet doğru ama Beşiktaş taraftarının mutsuz olma nedeni buydu zaten abi. Yani ya, Lozanları hatırla.
0: Tamam o zaman şey diyelim yani en son Makabi miydi biri yendi ve geçti o şeye geldi. Hiç geçtiğimiz sezon geldi. Hatta şey yayıncı kuruluş olduğumuz ben de o dönem o kanalda ET Spor'da çalışırken.
1: Lozan maçı mı abi işte?
0: Hayır ya şey. Şaklar maçıydı. Tabii, Şaklar'la başlamıştı. Ondan sonra, evet. Onlar mesela ne seviyesindeydi?
1: Mesela evet.
0: Ha, öyle şey olur mu yani ki sen şimdi geçen seneki durumunu bir düşün. Değil mi yani Beşiktaş'ın kadro kalitesine bakar mısın geçen sene yani? İşte Orkun'u ilk aldığı zamanlar değil
1: tabii,
0: mi işte?
1: Abrahamlar falan.
0: Abraham var. Nedir o bizim Rafa Silva var.
1: Evet.
0: Ya var mı Shakhtar Donetsk'te oyuncu kalitesi anlamında sende olan oyuncu zenginliği ama onlarda bir oyun tekrarı var. Alışkanlık var. İşte atletizm var. Yaş ortalamasını düşürme var. Beşiktaşlıların bence bu şey ülkede insanlar yanlış analiz yapıyor. Her şeyi skor üzerinden değerlendiriyor. Şimdi burada da aslında iyi giden bir şey var. Ya böyle olmaması lazım diyor. Bugün o Beşiktaş'a ciddi rakip gelmedi diyenlerin itirazı ne biliyor musun? Ya olmaması lazım diyor. Bu kadronun bu kadar başarılı olamaz diyor ya. Burada bir sorun var diyor.
1: Evet, doğru.
0: O yüzden itiraz ediyor. Bir de bizde öyle bir durum vardır biliyorsun. Bu yorumcusundan taraftarın herkes kendi düşüncesine aşık. Ben diyorsam burada bir şey var. Ya acaba benim düşüncemde de bir problem var mı? Bir değerlendireyim diye bir şey yok. O yüzden burada net bir şekilde Beşiktaş'ın skorlarını bir tarafa bırakıyorum yani. Bir kere çok sağlıklı bir teknik direktör davranışı var. Oyuncu analizi var, oyuncu gelişimi var. Ne alakası var konunun yeter? Galatasaray bugüne kadar şeyle mi oynadı? Kendi seviyesinin üstünde takımlarla mı oynadı? Mesela Galatasaray'ın Çorum Spor onun seviyesinde üstünde bir takım mı?
1: Değil.
0: Ne alakası var seviyeyle ya? Oynasın göreceğiz. Oynadı Galatasaray altında seviyeyle olmadı. Mesela Gençler Birliği Fenerbahçe'nin üstünde bir takım mı yani seviye anlamında? Onu neyle anlatacaksın? Beşiktaş'ı onunla anlattın. O seviyede oynamadı. Eyvallah. Senin dediğin gibi olsun. Gençler Birliği Fenerbahçe'nin üstünde seviyede bir takım mı? Ne alakası var? Oyun belirler. Anlatıyoruz ya sürekli ya. Burada belirleyici olan oyundur.
1: Beşiktaş taraftarı bir dinleyicimiz diyor ki çok iyi Beşiktaşlıyım. 6'da 6 yaptılar. Tebrik ediyorum. Övgüleri hak ediyorlar. Ancak abartmamak lazım. Henüz 3 oyuncuya ihtiyacımız var.
0: Ya kimse
1: var.
0: Abartmıyor ki. Kim abartıyor mesela?
1: Yok, kimse abartmıyor. Kime?
0: Hayır, mesela abartmamak lazım diyorlar ya mesela. Abartan kim? Sen İtalya'dan böyle abartıcı bir şey duydun mu ya da Önder Özen'den ya da yok, oyunculardan?
1: Hiç duymadım.
0: Müthişiz, uçuyoruz, domine ettik her tarafı. Duydun mu hiç ya ağzından? Hiçbirinden. Ne, kim abartıyor yani mesela? Ben çok bu yorumu dinlediğim için yorumculardan da dinliyorum mesela. Dün bir yorumcu arkadaşım diyor ki abartmamak lazım. Yani iyi de kimse kim abarttı yani? Abartan sensin eğer öyle bir yorumun varsa, ya da 3 tane hasta Beşiktaşlı bir yorumcuyu ya da taraftarı dinledin, onlar abartıyorsa o onların sorunu. Teknik direktör üzerinden niye okuyorsun yani?
1: Bir dinleyicimiz güzel bir noktaya değinmiş. Beşiktaşlı bir dinleyicimiz yine. Bu sene şöyle bir fark var demiş. Hiçbir maçta puan kaybedeceğiz endişesi şu ana kadar yaşamadım Beşiktaşlı olarak demiş.
0: Eğleniyor çünkü ya, şu stada giden seyircinin coşkusunu görüyor musun? Yani ben dün maç başlamadan önce biraz hani gösteriyor ya stadı. Evet. Ya insanların hani oyundan ziyade bence düşünceye olan, davranışı olan inancı o insanları bir araya getirdi. Yani İtalya'nın bugüne kadarki planlaması oraya götürdü yani. Hiç duydun mu sen İtalyano'dan 3-4 transfer dönemi, değil mi?
1: Hiç.
0: Ona ikna oluyor insanlar ve kısa sürede bir değişim görüyorlar. Emirhan'la da olabiliyormuşu görüyor. Rıdvan'la da olabiliyormuşu görüyor. Onun yani, peşinden gidiyor insanlar.
1: Bak bu küsmüştü, Calo olsun, Agba'da olsun.
0: Nasıl yani şimdi? Ya bak aynı Beşiktaş taraftarı ki bence Türkiye'de bütün taraftarlar bunu kabul eder. Ya bu feda dediğin sezonda Ersan Gülüm'dür, Olcay Şahan'dır, evet, Veli Kavlak'tır. Kim tanıyordu bu oyuncuları? Samet Aybaba zamanı.
1: Hiç kimse.
0: Ve oyun olarak o kadar üst seviyelerde oynuyordu ki Beşiktaş. Dolduruyorlardı stadı, hiç ilgilenmiyorlardı. Beşinci mi bitirdin, üçüncü mü bitirdin? Yani taraftar o heyecanı gördüğünde, bir değişimi, oyunu gördüğünde gider ilgilenmez. Tabii ki şampiyon olmak ister. Niye Galatasaray taraftarı bugün isyan ediyor? Sence tek başına hani onu şımarıklığa bağlıyorlar. Ben çok kabul etmiyorum da. Çünkü Galatasaray taraftarı bir plan görmüyor. 4 sene şampiyon olmuş bir takımda nasıl olur da hala oyuncu üzerinden bir oyun anlatılır diyor. Onların itirazı o. Nasıl olur da 4 sene şampiyon olmuş takım, en çok parayı kazanmış takım sezona başlarken eksiklerini tespit ettiği halde hala oraya birini katamıyor. Ya da nasıl oluyor da bir takım artık yeter, lanet olsun, her gelen oyuncuda yanılıyor. Bu Leslie'de de yanıldık ya biz kısa sürede.
1: Evet.
0: Bence Galatasaray taraftarı ona itiraz ediyor. Beşiktaş taraftarı bugün onu görüyor, diğerini görüyor. Beşiktaş'taki o teknik direktör davranışını, planlamayı görüyor. Bu taraftan bak yani, niye sürekli mesela, bana da bir arkadaşım mesela iyi Beşiktaş'tı. Ben şimdi hoca geldiği günden beri olumlu yorumlar yapıyorum. Bana diyor ki çok erken yorum yapıyorsun diyor. Niye diyorum? Daha bir şey görmedin diyorum. Ya ben görüyorum ya, bence sen görmüyorsun diyorum ya. Adamın davranışını görüyorum ben.
1: Bir de bunlar skorlar bir ölçüt değil ki abi. Bilbao ve Beşiktaş 4 attı. UEFA'dan elendi aynısı.
0: Ya zaten en büyük yanılgı, Bilbao 4 atarken 3 gün önce o takıma gelmiş Solskjaer için neler dendi hatırla.
1: Evet.
0: Büyük takım hocası. Galatasaray'ı da yendi. Bilbao'yu da, ya yenmedi, hiçbir şey yaptığı yok. Bak Solskjaer diye bir teknik direktör geldi. Biz mesela normalde yabancılardan hep bir şey öğreniriz yani. En azından planlama konusunda farklılardır. Yani aynı kültürde büyümediğimiz için, bir de onlar çok şikayet etmez, böyle öğreticidir. Ya Solskjaer geldi. Yani sanki buralardan birini getirdim. Aynı dil. Taraftara hayran oldum. Ben böyle bir taraftar görmedim. Ya sen futbolculuğunda Manchester United'da oynamışsın ya. Beşiktaş taraftarını değersiz yapmaz da sen de oralarda, hani senin taraftar görmeme şansın olabilir mi ya?
1: İmkansız.
0: Yani o yüzden bu samimi davranış değil.
1: Bir şey
0: yani
1: çok vardı abi. Her yenilgiden sonra biz buradan ders çıkarttık.
0: Ya bu zaten ayrı bir konudur yani. Hani ders çıkartıyoruz ya da sorumluluk bana ait. Eyvallah. Sonuç, kaybediyorsun sürekli ve sürekli sorumluluk bana ait diyorsun. Bunun bir karşılığı olacak. Eğer sorumluluk bana ait diyorsan bir teknik direktör olarak, bunun bir karşılığı olması lazım yani.
1: Hocam Allah aşkına rica ediyorum. Geçen sene, hatta belki bu sene demiyor muydunuz, Fenerbahçe test maçına çıkmadı diye, test maçı diye, Beşiktaş'ta da aynısı hocam. Hangi zor seviyede maç oynadılar diyor.
0: Bak Fenerbahçe'nin test maçıyla ilgili söylediğimiz hadise tamamen planlama, o kadar kötü ki Fenerbahçe'nin. Yani o sen kazanırken bu, yani skor üzerinden anlattığın için sen taraftar olarak. Ben de sana diyorum ki bak bu skor yanıltır. Sen zaten hani oyuncu kalitesini tam anlamıyla test edebilmen için, yani gerçeklerle yüzleşebilmen için bir seviyeye ihtiyacın var. Yani bu kadar oyuncuya muhtaç bir oyun seni hedefe götürmez. Ama senin dediğin gibi olsun, seni zaten ilk bir testte gerçeklerle yüzleştirecekler. Yani orada anlatmak istedim. Yoksa ben Fenerbahçe'de teknik direktör davranış anlamında, planlama anlamında bir şey görsem teste niye ilgileniyorum? Bir oyun vardır. Burada oyun yok ki. Sen evet. Grovnik Zabje maçı, işte Sturm Graz maçı. Sen tamamen buradaki maçlardaki skorla ilgilendin. Evet, oyun vardı. İyi de skor vardı. Ama bir gidiyor deplasmana, tanınmaz hale geliyor. Tabii. Burada yine aynı, deplasmana gidiyor, tanınmaz. Böyle olur mu ya?
1: Lyon maçında da bireysel yetenek golü olmasa yine 1-0 yenik bir şekilde Fransa'ya.
0: Bundan bahsediyorum ya. Yok ki oyun ortada. Kazansa da benzer yorum yaparım Fenerbahçe'yle. Çünkü Fenerbahçe'nin teknik direktörü

0: direktör sorunu var. Fenerbahçe'nin kadro planlaması sorunu var. Fenerbahçe'nin oyuncu planlaması sorunu var. Şimdi ben bunları...
1: Ama oyuncularda da demeçler ilginç değil mi? Vedat Muriç çıktı mesela, şey dedi, çok şaşırdım. Benim amacım bugün gol atmak değildi.
0: Neymiş?
1: Yani ben de anlamadım işte, onu söylemedi.
0: Ya şimdi o şeyi seviyorlar yani, takım kazansın ben gol atmayayım. Taraftar sever ya öyle şeyleri. Ben mücadele edeyim. Ya tamam eyvallah da bu 22 tane attın diye verdiler o parayı sana. 32 evet. yaşında adama 30 milyon euro verdi Fenerbahçe. Bu da akıl tutulması. Bu da ayrı bir konu yani. O yaşta bir oyuncuya sırf o sene 22 gol attı diye o parayı verdin. Ondan önceki 2 sezonda 7-7 atmış. Yani 7-7-22. 22 attı diyor. E 2 sene 7 atmış ya. Nasıl gidip o yaşta bir oyuncuya o paraları veriyorsun yani? Fenerbahçe'nin 30 milyon eurodan fazla para gitti Vedat Muriç'e ya. Bak bugün Lukaku'yu da getirdin. Talişka da attı o kadar gol. Şerif bak gitti, şimdi şeye yer bulamıyorsun. Vedat Muriç'i oynatacaksın ama şimdi Lukaku hazır olduğunda oynatacağım dediğinde ne yapacağım bilmiyorum. Çift santrafor diyorlar. Nasıl oynayacaksın çift santrafor? 4-4-2 oynarsan Talişka Asensio'yu yok sayacaksın oradan organizasyonu. İki tane kanatla oynayacaksın. Ya da merkezde 4-2, yani çok ciddi anlamda birilerinden vazgeçmen gereken bir durum. O da sana işte kadro planlamasının ne kadar yanlış yaptığını gösteriyor.
1: Dinleyicimizin sorusuyla birlikte buradan Fenerbahçe-Lyon maçına geçelim istersen abi. İbrahim Bey'e sorabilir misiniz? Fenerbahçe turu geçmek için savunma mı yapmalı? Dün Ferencvaros iyi savunma yaparak kazandı örneğin demiş. Tabii oraya da geleceğiz Trabzonspor maçında da, ama Fenerbahçe turu geçmek için ne yapmalı abi?
0: Ya bir kere Fenerbahçe, yani bu bahsettiğim şey tabii çok kısa sürede olabilecek bir hadise değil. Bir kere önce Fenerbahçe'nin kadro planlamasını çok sağlıklı yapması lazım o maç için. Şimdi... Hemen hemen herkesin itiraz ettiği şey değil mi? Talişka mı oynayacak, Asensio mu oynayacak bu maçla ilgili? Bana göre ikisi de oynamaz. Şu an Fenerbahçe oyununda Talişka da Asensio da bu deplasmanda lüks. Lüks şu an. Mecbursun orta sahada hem sayısal olarak hem atletizm olarak o oyunu yukarı çıkarmaya. Çünkü ilk maçta seni ciddi anlamda orta saha oyunlarında sıkıntıya soktular.
1: Evet.
0: Orada mecbursun sayısal olarak bir tane daha... Hem atletik hem sayısal eşitlikte bir oyuncuyu oraya koymaya. Bir tek İsmail var senin şu an o problemini ortadan kaldıracak. Şimdi bir kere bence analizin buradan olması gerektiğini düşünüyorum. İkisi de lüks şu an Fenerbahçe oyununa. Şimdi Muriç'le de oynasan Greenwood geri gelmiyor. Yani oyuncunun zaten bence hiç öyle bir özelliği olmayacak Fenerbahçe. Yani Greenwood'dan şunu görmeyeceğiz hiçbir zaman. Kerem'le örnek vereyim. Hani Kerem Beki takip ediyor ya, ikili mücadele giriyor ve kazanıyor. Evet. Şeyden görmeyeceksin öyle bir şey Greenwood'dan. Çünkü Greenwood'un artık tamamen 3. bölgede becerisine teslim olacaksın. O becerisiyle bir şekilde problemi ortadan kaldıracak. Yani doğru olmasa da bizde maalesef böyle. Ben teknik direktör olsam hayatta müsaade etmem. Yani 11 oyuncum varsa tamamı atletik olarak bana yardım etmek zorunda. Çünkü oyun Paris Saint Germain denedi onların dediği oyunu. En iyileri, en yıldızları bir araya getirdi, hatırla. Evet. Hiçbir şey yapamadılar. Döndüler. Adını bilmediğin oyuncularla, atletik oyuncularla iki Şampiyonlar Ligi. Şimdi benim önümde böyle bir örnek varken ki hani...
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Para harcamak diyoruz ya, herhalde Paris'ten fazla harcayamayız değil mi?
1: Tabii. Messi, Neymar, Mbappe ya.
0: Senin harcayabileceğin, hayal edemeyeceğin kadar harcadı. Olmadı ya, bak gözümün önünde. Benden fazla harcamış. Ama ne yapmış? Bir tane teknik direktör getirmiş, ama her şeyden önce birinci planlama teknik direktör. Fenerbahçe'nin en büyük problemi şu an teknik direktör davranış. Analizi sağlıksız. Oyuncu analizi sağlıksız. Oyuncu iletişimi sağlıksız. İfade problemi var. Çünkü o her maç sonu ifadesi ya da maç önü ifadesi ya oyuncuya ya kulübün başkanına ya sportif direktöre, değil mi? Karşı karşıya getirme konusunda problemli bir konuşma. Şimdi Gençler Birliği maçının ertelenmesinden bahsediyor. Kulübün başkanıyla sportif direktörü böyle bir şey talep etmiyoruz diyor.
1: Evet.
0: Şimdi niye böyle bir şey açıkladın? Haberin vardı, açıkladıysan problem. Haberin yoksa daha büyük problem. Sana söylemedilerse o daha büyük problem. Ayrıca bir teknik direktör asla ve asla ilk hani 10 artı 2 belki değişir dedi ya. Bir, o sizin üzerinize vazife değil teknik direktör olarak. Sen hiç duydun mu İtalyano'dan

0: çok yarışamayız diyor mu mesela? On hiç de kuralla. Ya böyledir ya, şimdi kırmızı da geçme diyor ya sana. Mesela var mı öyle onu itiraz eden, kurala itiraz eden? Yok. Geçme diyor sana. 10+2 kırmızı bu diyor, geçme. Ama ya sarıdan yakalarsam, ya geçme abi işte sarıdan da yakal. Geçme, dur ya, yeşili gör, geç. Sana da bu kural verilmiş ya. Verilmiş değil mi? Eline de bir kadro verilmiş. Sen planlamanı onun üzerine yap. Değişirse kural, o senin üzerine vazifesi. Yaparsın ona göre. Şimdi Gençler Birliği maçı ile ilgili ya da Konya maçı ile ilgili. Ya arkadaş, sen planlamanı oynayacakmış gibi yapacaksın teknik direktör olarak. Değişir, ondan sonra bakarsın sen. Şimdi bu kadar sağlıksız teknik direktör davranışı olan oyuncuların hepsi %70 hazırmış. Mesela ben bu %70'i anlamadım. Vedat Muriç %70, Lukaku %70, Asensio %70. Mesela Fenerbahçe tesislerinde bir şey mi var? Mesela geçtiğin an okuyor mu mesela %70? Mesela o cihaz oradan %70 diyor. Nasıl %70? Ve daha problemli hadise, hazır değil dediğin, %70 dediğin, bak %70 dediği de yani eksik, bir hayli eksik olduğunu da söylüyor yani. Hani bir oyuncu %100 hazır değilse içinde sakatlık riski de barındırır. E sen şimdi %70 dediğin oyuncuyu oynatıyorsun. Şimdi ben de Bartu'yum. 3 gün önce de benle ilgili dedin ki müthiş çalıştı, hak etti, verdim.
1: Evet.
0: Şimdi ben demez miyim arkadaş? Hani ben hak etmiştim, çalıştım. E bu herif hazır değil, piyasada yok. E sen beni listeye yazmadın 2 gün sonra. E hani Fred bu takımın bir parçasıydı gelecekte? Ya bilmiyorsan niye böyle bir yorum yapıyorsun? Şimdi orada sen İsmail'sin. Dinliyorsun, diyor ki Fred bu parçası. Kante, Gendouzi. Ya bana yer yok. E Bartu hak ediyormuş. Bartu da çok iyi diyor. Hakkını verdik, evladımız diyor. Şimdi bunları düşüneceksin teknik direktör olarak planlama yaparken. Abi sen hiçbir şeyi düşünmemişsin, kadro planlayamamışsın. Fiziksel olarak oyuncuların sakatlanıp duruyor. Mesela sen o kural, yabancı kuralı ertelemeye ayıracağın zamanı antrenmana ayırsana. Bak sakatlanıyor oyuncuların. Kalecin Mert kas sakatlığı yaşamış. Arşi Brown kas sakatlığı. Vedat Muriç kas sakatlığı. Bu normal bir şey değil. Sezonun birinci haftası 3 oyuncu kas sakatlığı yaşar mı ya?
1: Ki böyle olunca abi, bu tarz bahsettiğim problemler olunca teknik ekibe dönüyor gözler. Sonra taraftar bir araştırıyor, çıkan olayı görmüşsündür mesela.
0: Ama şimdi olur mu? Yani aslında o olayı çağırıyor yani. Orada bir şey eksik.
1: Evet.
0: Teknik anlamda orada birileri eksik yapıyor.
1: Kim yapıyor diye bakılıyor.
0: Şimdi bir tane daha var mesela yardımcısı. Ben sorduğum için söylüyorum. Şimdi unuttum. Fenerbahçe'nin U13'ünde falan hani oralarda analiz falan yapıyorum. Yani bunu küçümsemek için söylemiyorum ama bu iş deneyim ya.
1: Evet.
0: Hani kimi getireceğim oraya, değil mi yani? Ben şimdi U13'te orayı yaşamış, o duyguyu bilmeyen bir adama nasıl teslim edeyim ben Asensio'yu? Bir de bileceksin ya oyuncunun egosunu, davranışını. Elin ayağına dolaşın Asensio'ya bir şey söylerken yani. Şimdi siz kime teslim ettiniz? Oğlumun arkadaşı. Olur mu oğlunun arkadaşı? Ben zaten şeyi de doğru bulmam da. Yani senin oğlun öyle bir seviyede olur ki, yani şey o kadar doludur ki, bagaj o kadar doludur ki, hı hı, anlarım o zaman. Ya arkadaş, ya oğlu eyvallah taşım ama adamın da yani bak deneyimlerine burada.
1: Yani Mircea Lucescu Razvan Lucescu gibi olmasın.
0: Bir şey olur yani böyle hani baktığında bir şey görürsün ki o da Mircea Lucescu. Burada da sen nesin?
1: Evet.
0: Hani senin durumun da sıkıntı. Sen de birine referans olacak durumda değilsin teknik anlamda ya. Şimdi bu kadar içinde eksikliği barındırmış bir takım şampiyonlukla ilgili olursa İsmail Hoca'ya rağmen bir şey halledebilir. Ya da işte Beşiktaş'ta normaller işler olması lazım. Galatasaray kendiyle problem yaşaması lazım. Trabzonspor farklı yere gitmesi lazım. Sen anca bu şekilde bu işte sıyırabilirsin. Yoksa ya mümkün değil. Hüseyin mümkün değil
1: ama
0: yani.
1: Ama burada abi İsmail Kartal'ın yani bir güç zehirlenmesi eğer yaşıyorsa bunu yaşatan da bir taraftar olabilir, birkaç taraftar olabilir. Çünkü şunları çok görüyorum işte. Her zaman Fenerbahçe'den haber bekledi. Hiç başka takıma falan gitmedi ya. Hani sanki Real Madrid, Chelsea peşinde koşuyor da sadece Fenerbahçe'ye giderim dedi İsmail Kartal.
0: Gittir İran'a. Bakmadın mesela
1: orada
0: İran'da
1: işte
0: ne yaptığını.
1: Demeci çıktı, görmüşsündür haberde. Ben buldum diyor mesela.
0: Ya demeci geç. İran'da ne yaptın o takımla?
1: İkinci oldular Persepolis'te.
0: Ya bize bir şey gösterdi mi İran'da mesela? İranlılara bir soralım mesela, o Persepolis'te bir arayalım birilerini. Hı hı. Bir de onlara soralım ya. Biz bir teknik anlamda acayip birini gönderdik. Hatta dedi ya biz bir önceki 99 puanda dedi Bayern Münih ile City oyunları oynatıyorduk dedi.
1: Evet.
0: Şimdi yapıyormuş ya, Ferdi sağ bek yapıyor, ötekini sol bek, Arda'yı oraya attım, hepsini bir yere yaptım diyor. Orada da diyor ya hoca, Serdar Dursun'u diyor 10 numara yaptım. Serdar Dursun benim takım arkadaşım. Yani Serdar Dursun'u 10 numara yaptıysan orada bir sorun var zaten. Yani o iyi bir şey değil. Eğer o örneği anlatacaksan bence hiç anlatma. Yani Serdar Dursun'u 10 numara pozisyonunda oynattım diyorsan orada teknik anlamda ciddi bir hata yapmışsın. Onu olumlu bir şey gibi anlatma. O gün Rize maçı üzerinden anlat. Oraya koydu, ikinci yarı maç döndü. Benim diyor. Yani bir maçta bir oyuncuyu bir yere koymuşsun. Oyun dönmüş ve onu bütün sezon üzerinden olumlu bir örnek olarak anlatıyorsun ya. Yani. Fenerbahçe'nin işi zor. Yani Fenerbahçe tarafıyla ilgili söyleyeyim. Ama orada yine oyunla ilgili söyleyelim. Bir kere bence orta sahada o direnci yukarı çıkarma adına, sayısal eşitliği yakalama adına İsmail'in olması gerektiğini düşünüyorum. Çok da merak ediyorum nasıl bir kadroyla çıkacak hoca. İki, oyuna talip olmak zorundasın. Yani topun arkasına geçeyim, bekleyeyim falan perişan ederler seni.
1: Bu bir gerçek değil mi abi? Bundan kötü bir Lyon görmeyeceğiz.
0: Ya zaten adamlar kendi durumlarında sana anlattı, hocası anlattı Fonseca. Favori sensin dedi. Ya onu demesinin temel sebebi ne biliyor musun? Adam bir aldı kadroyu eline, bir baktı kadroya. Tamam bunlar dedi kariyerinde düşüş yaşayabilir ama ya bir sene önce çok önemli organizasyonun bir parçası dedi. Bir de kendi kadro kalitesine baktı, oyuncu tekrarına kalitesini. Abi bunlar beni sıkıntıya sokar dedi. Muhtemelen maç bittikten sonra uçakta dönerken yardımcısıyla sohbetlerinde ya biz bunlardan, yani oyuncu kalitesine yanıldık. Oyunların böyle olduğunu bilseydik biz daha cesur bir oyun oynayabilirdik. Dikkat et, oyunun başından sonuna kadar sürekli tempoyu düşürme dertleri vardı. Aslında tempoyu yukarı çıkarma onlar adına ciddi anlamda avantaj olurdu. Ama öyledir yani, planlama ya kaybetmeyelim çok önemlidir düşüncesiyle bir yere gittiğinde, çünkü isme yeniliyorsun. Burada aynı şeyi yaparsan çok ciddi sıkıntıya sokarlar seni yani. Hani burada oyunun bütününe topa sahip olarak hele talip olmak zorundasın. Yok senin bizi çok zor durumda bırakırlar orada. Daha zor duruma düşersin yani.
1: Peki diğer tarafta da Trabzonspor Ferencvaros karşısındaydı. Yani ben biraz bakabildim abi maça. Hiçbir şey anlamadım. Trabzonspor'un oynadığı oyundan nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya şimdi yine aynı yerden devam edelim bence. Çünkü çok önemlidir teknik direktörün davranışı, teknik direktörün analizi. Şimdi Fatih Tekke'de enteresan bir durum var yani. Şimdi maçtan önce tavsiye de ederim Göksel'in. Yani maç önü bilmiyorum seviyor musun? Hani benim için maç neyse maç önü ve maç sonu aynıdır. Yani maç önüyle başlar maçı izleme hadisem. Maç sonuyla biter ben ama teknik direktörlerden yani.
1: Ben sezon başına da bakarım hatta. Kocaelispor için mesela şey demiştim. Küme düşecek açıklamalar bunlar demiştim.
0: Çok önemlidir yani. Hani o oradan anlarsın 3 yaşı. Evet, öngörmüşsün evet. Bir şeyi Kocaeli ile ilgili değil mi? Öngörürsün. Mesela ben abimle sohbet ederim. Abim diyor çok erken değil mi bu yorumu yapmak için mesela. Ben Beşiktaş'la ilgili işte ilk maçı oynadı Beşiktaş. Teknik direktörün kamp dönemi. Ya dedim ki Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı dedim televizyonda. Çok da böyle tepki oluyor ya. Hatta dedim Galatasaray'ın önünde görüyorum dedim. Ya abi yapma hani sen bunu nasıl söylersin dedi. Yani neyin? Ya dedim benim argümanım bu. Ben adamları dinliyorum dedim yani. Teknik direktörleri dinliyorum. Okan Buruk'u dinliyorum. Fatih Tekke'yi dinliyorum. İsmail Kartal'ı diyorum. İtalyan'a götürür. O düşünce teslim edecekler ya oyuncu. O yönetecek sonuçta ya. Ben şimdi o benim için önemlidir. Şimdi Fatih Tekke'nin dün maç önünde basın toplantısını bir hatırlayalım. Diyor ki bir abimiz soruyor. İşte hocam diyor yani 40 milyon euro rakibin bütçesi diyor. Bizim bütçemiz işte 150 milyon eurolar diyor. İşte ne düşünüyorsunuz diyor bununla ilgili aradaki. Ya bu diyor çok yanıltıcı bir durum diyor. Aslında bizim diyor ülkedeki durumu anlatan bir hadise diyor. Olumsuz anlamda yani. Çünkü diyor yani anlatmak istediği şu. Asla bu oyuncular bu ederi bu paraya yetmez. Biz buraya getirmek için fazla veriyoruz diyor. Hatta rakip takım oyuncular üzerinden de şöyle örnek veriyor. Ben eminim diyor rakip takımdaki oyuncular diyor çok çok düşük maaşı oynuyordur diyor. Şimdi onun üzerinden bir örnek veriyor. Ama diyor bu asla diyor oyun kalitesi üzerinden anlatılacak bir durum değil diyor. Ben de aynı fikirdeyim yani rakamı bir tarafa bırakacaksın. Ama bireysel anlamda elinde Salah, Onacu işte bunlar varsa da bu ciddi avantajdır yani. Hani bunu da Ferencvaros'a karşı yok sayamazsın yani. Tamam onlar bir analiz yapar direnir. Oyuncu kalitesini kapatmak için fiziksel olarak bir şeyler yapmak ister. Ama buradaki planlama sende. Onu da sen teknik direktör olarak yani şey düşün. Bir savaşta şey var ya hani kılıçlar kullanılıyor, kalkan kullanılıyor. Şimdi birinin elinde kalkan var, kılıç var, zırh var, bir sürü şey var. Karşı tarafın elinde sadece kılıç var şimdi. Senin avantajını düşünebiliyor musun? O bir tek kılıçla senin bütün problemini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Şimdi sen bu tarafta onun üzerinden anlatıyorsun ve biraz da liyakat üzerinden de anlatıyor. Yani bizim o konuda eksikliğimizi anlatıyor.

0: Ben bir adım daha ileri gidiyorum. Eyvallah. Birçok konuda aynı fikirdeyim. Sen Trabzonspor'a nasıl teknik direktör oldun? Mesela teknik direktörlük becerilerinle mi geldin Trabzonspor'a hoca oldun? Yok. Seni Trabzonspor hoca yapan hadise tamamen o kulübün efsanesi olman. Evet, tabii ki teknik direktör olarak bir yerlerde çalıştın ama tam anlamıyla şey getirmedi seni. Mesela Okan Buruk'u Akhisar'daki kupası, Başakşehir'deki şampiyonluğu getirdi, Galatasaray'ın hocası yaptı. Değil mi?
1: Evet.
0: Evet, Galatasaray'da oynadı ama iki tane başarısı var, elle
1: daha
0: tutulur.
1: Daha önce hatta Akhisar'daki başarısı.
0: İşte Akhisar'daki kupası, Başakşehir'deki şampiyonluğu getirdi, Galatasaray'ın hocası yaptı. Senin elinde öyle bir şey yoktu. Şimdi orada oyuncular ne kazanıyor diyor ya, bir de teknik direktörler ne kazanıyor desek mesela, o da değil mi yani? Hani,
1: doğru.
0: O da kazanıyor ya, sen niye daha fazlasını kazanıyorsun? Mesela orada kendini hiç sorgulamıyorsun. Mesela ben bu kadar teknik direktör varken, benim kadar iyi futbolcu olmayıp buraları hak eden birileri varken, sırf ben onlardan daha iyi futbolcu olduğum ve efsane olduğum için buraya... Şimdi bunu diyor ki bazıları, hoca öyle düşünecek abi. Yani bir kere insan önce kendi öz eleştirisini yapacak. Ne olduğunu bir... Bence bilmesi gerekiyor. Bir analiz yapması gerekiyor. Bu önemlidir yani. Şimdi orada hiçbir kendinle ilgili bir eksiklik görmüyorsun. Gelelim geçtiğimiz sezonlara. Şampiyonluk yarışında bir soruldu Galatasaray. Şöyle bir ifade kullanmıştı hoca. Rakip bütçeler üzerinden anlattı. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin bütçesi. Şu kadar, bizimki bu kadar. Şimdi buraya gelince bütçeler üzerinden anlatılıyor da, oraya gelince niye bütçe? Mesela niye sen kapatmadın lig yarışında Galatasaray'la olan 150 milyon euroluk farkı? Bak, Varoş kapattı, Ferenc Varoş. Bak, 3 katı 4 katı farkı geldi, oyunla kapattı ve sana ciddi anlamda da ders verdi oyunun bütünüyle ilgili. O yüzden Fatih Tekke'nin bir kere teknik direktör olarak, evet, geçtiğimiz sezon bir kupayla bitirmiş, bütününde evet yani gelişen oyuncular olmuş, asla bunu yok saymıyorum ama hocanın bu sene özellikle teknik direktörlük kariyerini belli edecek bir dönem. Şimdi geçtiğimiz sezonun, çünkü Hamza Hamzoğlu bu ülkede 3 kupa aldı bir sezonda. Yani konu seninle alakalı mı, o oyuncu yeteneğiyle alakalı bir durum mu? Sürdürülebilir hale getirirsen seninle alakalı bir durum. Ama Hamza Hamzoğlu gibi bir senede kalırsa o iş, demek ki Hamza Hamzoğlu o dönem Galatasaraylı oyuncuların kaymağını yemiş. Çünkü devamında bir şey yok. Şimdi sen de teknik direktör olarak geçtiğimiz sezon gerçekten seninle alakalı bir durum mu, yoksa oyuncuların yeteneğinin kaymağını mı yedin? Onu bu sene göreceğiz. Ama düşünceleri, anlattıkları, analizleri çok sağlıksız. Maç sonu söyledikleri çok sağlıksız ya. Çok beğendiğini, bu hiç asla katılmam ya. Asla katılmam ya. O atılan golden ya da yenilen golden bahsediyor. Ben ondan bahsetmiyorum. Oyunun bütününden bahsediyorum. Bak, bir tane oyuncun 90+5'te yenilmiş duygularına kırmızı kart görmüş. Bu öyle ne olacak diye ya diye anlatılmaz. Burada öfkeyle ilgili de bir sorun varmış değil mi? Bak, yani duygularını kontrol edememiş bir oyuncun. Bu atacağın bir gole değil mi, ya da engelleneceğin bir golü de çok belirleyicisi olur bu, evet, davranış. Şimdi sen bunu da kaçırıyorsun teknik direktör olarak. Ve hakemi beğenmedim diyorsun. Sen zaten hiç kimseyi beğenmiyorsun ki. Geçen sene girdim, merak ettim. Basın toplantıları izledim buraya gelirken, dinledim. Hakimi beğenmedim diyor. Bundan öncekileri beğenmedim diyor. Ondan öncekileri beğenmedim. Hatta diyor, ileri gidiyorum, ondan öncekileri de beğenmedim diyor. Hatta gazeteci diyor, o zaman siz hiçbir hakemi beğenmiyorum diyor. Birincisi, sizin göreviniz değil ki hakemi beğensin. Öyle bir donanımınız da yok. Sen MHK başkanı mısın ya, hakemi beğenip beğenmemek? Hani bu senin üzerine vazife değil. Hakem dönse şimdi, mesela MHK başkanı dese ki şimdi, Trabzon'u beğenmedim, hocasını beğenmedim, beğenmedim, beğenmedim. 4 katı maliyetli olan takıma kaybetti. Bana eksi puan yazdı ülke puanı açısından. Elinde dünyanın en büyük oyuncusu varken bunu yaptı dese, ayıp etmez mi sana yani? Sen diyorsun, sen o yetkiyi buluyorsun kendinde. Niye? Geçmişte iyi futbolcuydun, Trabzonspor'un teknik direktörüsün. Ve bizde çok sağlıksız bir durumdur Göksel'in. Dikkat et böyle. Bu tarz futbolculukları üst seviyede geçmiş güçlü isimler, ben böyleyim diyor mesela. Ya sen böyle olamazsın ya. Sistem öyle değilse, yani senin yaptığın herkes yapmıyorsa yapamazsın. Hani kuraldan bahsettik ya. Geçmeyeceksin abi kırmızıda. Bir kural var ya. Çıkamazsın kulübeden. Ben böyle, yok öyle bir şey. Ben böyleyim değil. Ben böyle, yok. Benim kalbimle dilim bir. Benim de kalbimle dilim bir. İstiyorsan biz de başlayalım buradan kalbimizi. Biz de, değil mi? Yani istediğimiz gibi öyle oluyor mu yani? Ama biz yapamayız değil mi? Kimse kimseye yapamaz. Öyle kalbiyle dili bir olmaz bir insanın yani. Konuşmadan önce bir akıl süzgecinden geçirir, lan bunu söylersem, değil mi? Yoksa bizim de Hani o jargonla anlatacak çok şeyimiz vardır herhalde yani, değil mi? Yani çıkıp biz de deriz yani. Ne diyeyim ben şimdi? Ya sen benden daha iyi futbolcu olduğun için ben atıyorum Çorum Spor'un teknik direktörüyüm. İşte Uğur Uçar'ım. Sen de Fatih Tekke'sin. Senin futbolculuğun benden daha iyi. Sen orada sınırsız özgürlük buluyorsun. Ya arkanda bir kitle var. Tamam da yani bana yasak neyse sana da aynı şekilde olacak yani. Senin üzerine vazife değil hakem yorumlamak. Senin üzerine vazife olan şu oyunu analiz etmek. 4-5 hafta diyorsun. Niye? Niye mesela 4-5 hafta? Ben zaten bunu anlamıyorum. Bizde sezon başı hazır değiller. 5-6 hafta öyle gidiyor.
1: Evet.
0: 5-6 hafta sonra da devre arası transferi işaret ediyorlar. Sonra devre arası transferi geliyor. Sezonun ilk 3 haftası yine gidiyor. Tutarsa ben yaptım deniyor. Tutmazsa gelen transferlerden hiçbir şey alamadık. MHK zaten burada bizi doğuruyor. Sonra önümüzdeki senenin planlamasını yapıyoruz.
1: Bir daha sezon başında 4-5 hafta istemek şu demek ya, bir yıl boyunca Avrupa'da daha düşük bir klasmanda mücadele edeceğim ben.
0: Zaten bak 4-5 hafta istiyorsun ya, yani rakip de senin o 4-5 hafta eksik de hadi senin dediğin gibi olsun. Hı. Senin o fiziksel olarak eksikliğini de ortadan kaldıracak yetenekli oyunculara sahipsin ya. O yüzden rakip de buna çok uygun. Sen şimdi Roma ile oynamadın.
1: Evet.
0: Inter ile oynamadın. Hadi o zaman anlarım. Ya derim ki şimdi oyuncu kalitesi de adam da haklı şimdi hani sezonda belki tam istediğini. Ya rakip de Ferencvaroşa yani. Kendi liginde bir tane maç kazanmış takım şu an ya. Yani oynadığınız takımı da bilin ya. Yere göğe sığdıramıyorsun. Diyor ki çok iyi diyor. O seninle alakalı. Sen müsaade ettiğin için o kadar iyi gözüküyor. Sen bir sonraki maçta bak şey dedi ya. Gornik Zabje ile ilgili çok duydu. Ya sen müsaade edersen iyi oluyor ki. Niye senin ayarında bir takımla oynadığında aynı oyunu göremiyorsun? O müsaade etmiyor çünkü. Sen oynarsan ön tarafta Greenwood, Asensio, Vedat Muriç, atıyorum Kante, takım savunmasında yapamazsan bunlar atletik olarak hemen ön plana çıkıyorlar yani. Bak Trabzonspor'la ilgili bir eleştiride daha bulunacağım. Ya bir takım Muhammed Salah'ı alıp ya Melih Kabasakal nasıl alır takımına? Samet Akaydın'ı nasıl alır takımına? Bizim Metehan da hani sevdiğim, o da takım arkadaşım ama ya Metehan'ı nasıl alır takım? Ya Metehan mesela kariyerinde Gençler Birliği'nin dışında Süper Lig deneyimi anlamında bir şey yok ki. Yaşı da genç olur anlarım hadi 17-18. Ya Metehan kaç yaşında baksana Allah aşkına. Hani
1: tamam, ona bakıyordum abi.
0: Ben hani futbolumun son dönemine yetiştim, Eskişehir'den gelmiştim. 32. 32 yaşında Metehan kariyerinde bir sene Süper Lig oynamış bir oyuncuyu. Ya nasıl alırsın Trabzonspor'a? Melih Kabasakal'ı 50 kere izlemişimdir Eyüp Stadı'nda. Çok mücadeleci, eyvallah. Ya Trabzonspor'a olur mu Melih Kabasakal ya? Olur mu ya? Nasıl bir planlama yapıyorsunuz? Samet Akaydın. Allah'ınızı seviyorsanız ya, bak anlamakta zorlanıyorum. Gelmiş Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye başarısız. Gitmiş Panathinaikos'a başarısız. Mil takım başarısız. Rizespor'un geçen sene hali ortada. Trabzonspor'a geliyor. Ya ben Trabzonspor'un 19 takımında genç bir çocuk olacağım. Küserim biliyor musun? Ya Melih'i alıyorlar, Metehan'ı alıyorlar, Samet'i alıyorlar. Bizden bir tane çocuğun gelişimine talip olmuyorlar. Yine basın toplantısında problemli bir hadise. Sayıyor Fatih Hoca gençleri. Hepsi yabancı. Bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık. Yani bu Bornaço muydu? Neydi o orta sahadaki? Bornaço vardı ya, şey omurilinden bir sakatlığı vardı. Geçen sene aldı. Orta sahada çıkardı bu maçta oyundan. Niye gittin sen sakat sakat? Oyuncu sakat. Fatih Hoca dedi ki ben onun dedi sakatlığına rağmen dedi sorumluluk alıyorum dedi. Ya sen sakat...
1: Buçari.
0: Buçari ya. Bornaço diyorum onu.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Ya sen onu sakat sakat gelişimine talip, ben diyorsun geliştireceğim onu diyorsun. Sakatlık riski. Ya oradaki çocuk üzülüp kırılmaz mı? 19 yaşında final oynamış o çocuk ya. Yani şey mi diyeceğiz biz? Hepsi mi yeteneksiz bu çocukların? Yarıştıkları adamlar da yarının Real Madrid, Juventus'unda izleyeceğimiz oyuncular çıkacak onların içinden. Ya olmaz böyle yani. Şimdi bu planlama o yüzden beni bu sene Trabzonspor'la ilgili ciddi anlamda düşündürüyor. Analizler çok iyi gitmiyor Trabzonspor'da. Fatih Hoca mesela bir tane daha şey söyleyeyim. Diyor ki Trabzon'da diyor yaşamak futbol çok zor diyor. Trabzonspor'da diyor işte eleştiri, tepki, herkes böyle. Eyvallah, doğru yani. Sevgi de öyle.
1: Doğru, evet.
0: Hani ona mesela niye itiraz etmiyorsunuz? Sarılıyor sana. Mesela seni Trabzonspor'da teknik direktör yapma sebepleri de o ya, sevgileri ya futbolculuktan. Niye orada demiyorsunuz? Deli misiniz arkadaş siz? Niye bu kadar bizi seviyorsunuz yani? Niye bu kadar bize hizmet ediyorsunuz? Niye bizi sokakta gördüğünüzde sarılıyorsunuz? Onunla ilgili hiçbir sorun yok. Ama eleştiri olunca çok zor şehir. Öyledir ya. Hayatta farklı oluyor mu mesela? Olumsuz bir şey yaptığında sarılıyorlar mı sana yani? Ya da bize? Sarılmıyor değil mi kimse yani? Böyledir yani. Nasıl bu böyle? Yani insanların düşünmüyorlar mı bir şeyi konuşurken? Ya bunu söylüyorum ama yani. Lan tamam, Trabzon zor şehir, eleştiri çok fazla, eyvallah, tepki fazla. Ama başarı olduğunda da aynı şekilde sevgi de benzer şekilde, duyguları o şekilde ifade ediyor. Ha, demek ki bu Trabzon'da insanlar öfkesini de sevgisini de kontrol edemiyor. O zaman ben sevinçte, övgüde kızmıyorsam, beni bu kadar övme kardeşim ya, ben senin anlattığın kadar yetenekli biri değilim, ben senin anlattığın kadar iyi biri değilim diyorsan o gün saygı duyarım. Beni buraya getirmeyin kardeşim, ben antrenörlükte ne yaptım ya, Trabzonspor'un teknik direktörü olacağım, İstanbulspor'da ne yaptım, Bursa'da ne yaptım, Alanya'da ne yaptım da bugün buraya geleceğim diyebiliyor musun? Demiyorsun. Onu demiyorsun ama eleştiri böyle. Trabzon zor şehir. Biz her gün burada, gören de diyecek yani, bedava çalışıyorlar. Her gün diyor burada diyor, bizim bitmiyor derdimiz diyor. Yani benzer ne derdin?
1: Bir şey abi, Merih Demiral da söylemişti hatırlarsın Dünya Kupası'ndan sonra. Bizim ülkede işte iyi şey de çok abartılıyor, kötü şey de falan, ama iyi şey olduğunda söylemedi bunu.
0: Hiçbir şey demiyorsunuz abi. Şey, ya bu kadar insan deli mi havalimanlarına koşturuyor demiyorsunuz bizi karşılamaya. Evet. Ama bak şey, kızlarımız teşekkür ediyor voleybolda. Hı-hı. Teşekkür ediyor. Şaşırıyorlar yani. Onlar geçen
1: da başarılar diyelim. Bugün maçları var abi. Avrupa Şampiyonası var.
0: Teşekkür ediyorlar onlar değil mi? Şaşırıyorlar hani, o ilgiden bir mahcup oluyorlar ya. Bu kadar basın gelmiş. Hatta gençlerde de final oynadılar. Kızlarda, voleybolda. Bir kızımız orada konuşuyor. Kardeşimiz konuşuyor. Ya çok böyle mahcup. Çok teşekkür ederim bu ilginizden, alakanızdan. Futbolcular diyor mu aynısını? Hakkımız diyor bizim. Kazandın, geleceksiniz tabii diyor. Gelmeyince kızıyor bir de. En çok parayı da bana vereceksin diyor. Sonra diyor ki işte ya futbolda eğitim mi? Sen yapıyorsun ya böyle. Sonra eğitim diyorsun ya. Ne eğitim, adam eğitim var o zaman kendisinde ya.
1: Peki kısa bir araya gideceğiz İbrahim abi. Aranın ardından birçok mesaj var. O mesajlarla da devam edeceğiz. Tüm mesajlarınızı, sorularınızı yönlendireceğim. Bu arada toplu olarak da doğum günü mesajları için teşekkür etmiş olayım. Ve kısa araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden İbrahim Yavuz'la devam edeceğiz. Birebir programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyo Gol frekanslarında İbrahim Yavuz'la birlikte ve resmen artık Galatasaray transferini yaptı abi. Alexey Batrakov nasıl değerlendirirsin?
0: Ya şöyle, tabii oyuncuyu bilmiyorum. Yani bilmediğim bir oyuncu hakkında çok keskin bir ifade kullanamam ama Galatasaray'ın bugüne kadar yaptığı, yani Okan Buruk'la yaptığı transferler üzerinden bir şey öngörebilirim. Yani Okan Buruk göreve geldiğinden bugüne ya bir hayli fazla oyuncu aldı Galatasaray. Yani evet. Kimisinden çok ciddi anlamda sağlıklı geri bildirim aldı. Bazıları da ciddi problem yaşadı. Problem yaşadığı oyuncuların neredeyse tamamı bu tarz genç oyuncular. Yani Yelert'i de benzer durumda aldı Galatasaray. Yusuf'u da aldı. Kazımcan'ı da aldı. Sayıyı arttırabilirim yani. Hatta ondan önce de böyle sorunu vardı Galatasaray'ın. Hatırla, Fatih Hoca ile Çıkıldağ ve Morutsan'la gelecek inşa edip Yunus Yıldırım'ı Yunus Akgün'ü şeye gönderdiler. Adana Demirspor'a gönderdiler. Çıkıldağ, Morutsan'la aynı benzer bir durumdu yani. Hatta Fatih Hoca da o dönem inanamadık ya, nasıl bu oyuncuları aldık falan dedi. Şimdi bu oyuncular Allah bilir nerelerdeler yani. Şimdi Galatasaray bugüne kadar hiç bu tarz oyuncularla bir gelişim gösterememiş. Ama bu şey değil tabii ki yani, hani bunu yapamayacağı anlamına gelmez. Diğer sorun, Galatasaray Icardi olduğu dönemlerde güçlü oyunu Icardi taçlandıran bir oyuncuydu. Ama bir oyun vardı ortada. Osimhen'le oyundan ziyade Osimhen'in bireysel anlamda kendi oyunu çok ön plana çıktı. Yani Icardi'nin olduğu dönem bütünde bir oyun vardı. Osimhen'e bağlı bir oyun oynamaya başladı Galatasaray. Yani hatta statta maçı izleyenler daha iyi onu görür. Ayağına topu alan Osimhen'i atmaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Şimdi problemi çözüyor mu? Çözüyor. Ama bu kadar oyuncuya bağlı gitmek onun olmadığı organizasyonlarda sizi tanınmaz hale getirir. Çöker sistem yani. Ki geçtiğimiz sezonu hatırlayalım. Osimhen'in olmadığı hemen hemen bütün maçlarda Galatasaray sorun yaşadı. Ama o dönem Icardi yokken Galatasaray yine oyunu götürebiliyordu. Hatırla işte o Icardi'nin olmadığı dönemler oldu ama bir oyun vardı ortada. Belki Icardi kadar bitiricilikte yetenekli oyuncusu yoktu Galatasaray'ın. Ama bir oyun belirleyici oluyordu. Ama geçtiğimiz sezon özellikle tamamen Osimhen'in hücum organizasyondaki yeteneğine, enerjisine mahkum oldu Galatasaray. Bu bence gelecek adına Galatasaray için problemli bir hadiseydi. Şimdi burada Batrakov diye bir oyuncu geldi. Leicester'den alamadı Galatasaray'ı. Hatta Çorum maçında sahaya bile gönderemedi. Aslında çok problemli bir hadisedir yani. Hani mesela ben o kulüpte bir idareci olsam gerçekten ciddi problem çıkartırım yani. Premier Lig'den bir oyuncu alıyorsun. İlk maçta, hele hele bu kadar transfer konuştuğum bir ortamda, oyuna dahi alamıyorsun. Şimdi bunu tek başına oyuncu yetersizliğinden okursak işin içinden çıkamayız yani. Muhakkak seninle ilgili de bir eksiklik var. Sayı çok fazla çünkü. Frankowski'ler, Cuesta'lar, Yelert'ler, Ndombele, değil mi? Yani Tete.
1: Batshuayi bile girebilir oraya.
0: Batshuayi sayısını unuttum yani. Hani bu kadar fazla. Şimdi bu da tehlikeli bir durum. Şimdi Galatasaray sürekli transferle o problemin ortadan kalkacağını anlattı taraftarına. İşte Okan Hoca da benzer bir durum yaptı. Şimdi oyuncuya ekstra yük bindi. Oyuncuda şu an ekstra bir yük var.
1: Evet.
0: Şimdi herkes ister istemez gel benim bütün problemimi ortadan kaldır ve herkesin hafızasında Mertens oyunu var. Beklenti Mertens oyunu. Hatta hemen benzetme de yapılıyor değil mi? Aa, fiziksel olarak da ona benziyor. Çünkü talep o ya. Duygu o, istek o. O yüzden sorumluluğu çok fazla ekstra olacak oyuncunun. Hayatında hiç uluslararası deneyimi yaşamamış Avrupa'da bir oyuncu. İşte Rusya'nın yaşadığı ambargodan dolayı milli takımlarda hiçbir Avrupa takımıyla oynamadı. Baktım Ürdün'le oynamış, İran'la oynamış, Vietnam'la oynamış gibi. Şimdi uluslararası organizasyon için bence bir öngörüde bulunmak için, bir testten geçmek için çok sağlıklı maçlar değil.
1: Avrupa Ligi Şampiyonlar
0: Avrupa'da Ligi yok zaten. Şampiyonlar Ligi UEFA'da yok. Şimdi kariyerinde hiç bunu deneyimlememiş 21 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben de kocaman soru işareti. Olmaz demiyorum ama kocaman soru işareti. Ben idareci olsam Okan Buruk'la bu istişareyi yapsak derim ki hocam, ve para da yüksek bir para yani, yani az bir para da değil yani. Hocam ya biz bunu alacağımıza, çünkü siz bu zamana kadar bu tarz oyuncuların hiçbirinden verim alamadınız. Ama siz işte Mertens, Icardi, Osimhen, daha böyle seviyesi, isim seviyesi yüksek, biraz da böyle geçimi zor olan oyuncuları idare ediyorsunuz. Nasıl başarıyorsunuz bilmiyorum. Özgürlük tanıyorsunuz. İnce de bir çizgidir yani. Hani sana tanıdığı özgürlüğü bana tanımaması içeride problem de yaratabilir. İyi idare ediyor Okan Hoca o işleri. Ben olsam Galatasaray'ın yerine, evet paraysa daha büyük bir isme giderdim. Çünkü Okan Hoca bugüne kadar öyle oyunculara, ben hep zaten başladığından beri, eğer Galatasaray o bölgeye birini alacaksa Bruno'yu alması lazımdı Manchester United'dan. Çünkü tam ona da uygun bir oyuncu. Çünkü o da Manchester United oyunlarında daha çok bireysel yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Galatasaray'da da dikkat et, sistemden ziyade hep bireysel yetenek daha belirleyici oluyor. Mesela eğer gerçekten Galatasaray'da bir sistem olsaydı İlkay Gündoğan dediğin oyuncu bugün başka seviyede olurdu. Çünkü o hep bir sistemin önemli oyuncusu oldu. İşte Guardiola oyunlarını dikkat et, kariyerinde zirve yaptı değil mi?
1: Evet.
0: Niye? Çünkü topla buluştuğunda, yine stadyumda canlı gördüğüm için söylüyorum, City oyunlarında topla buluştuğunda 2-3 opsiyonu var. Onun yeteneği en iyisini buluyor. Ama Galatasaray'da çöz problemi diyor sana. Hayatında yapmamış ki onu. Bu sefer diyorlar ki arkadaş bu öyle de bir oyuncu değilmiş ya. Bence bu öyle bir oyuncu da sen öyle bir takım değilsin. Onun sorununu yaşıyor. Senin öyle bir sistemin yok. Bugün o sorunu yaşıyor İlkay'la. Şimdi bu nasıl bir oyuncu bilmiyorum. Kendi mi çözüyormuş orada problemleri? Ya da bir sisteme mi bağlıymış? Sisteme bağlıysa Galatasaray için büyük problem. Yani sudan çıkmış balığa döner yani. Çünkü burada öyle bir şey yok. Burada Osimhen diye bir oyuncu var. Topu aldın, bulduğunda ona atacaksın. Ya da çok sıkıştığında ekstra yeteneklerle iş bitireceksin. Böyle bir oyuncuysan burada rahat edersin. Yok, İlkay gibi bir sistemin içerisinde var oluyorsan, güçleniyorsan, bu da karavana olur Galatasaray'da.
1: Bir dinleyicimiz de demiş ki abi, bir Galatasaray taraftarı olarak Batrakov transferiyle alakalı 3,5 milyon euroya yakın bir maaş verecekmişiz. Merak ettim, Lokomotiv Moskova maaşına baktım. 900-950 bin arası, yani beklenti Mertens gibi oluyor. İstenilen o, ama ben kesinlikle bir panik transferi olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta sizin kanayan yaranız belli. 10 numara pozisyonu, hala oralarda macera aramak bana mantıklı gelmiyor.
0: Aynı fikirdeyim. Yani bu tamamen Galatasaray'ın işlerin kötü gitmesi, transfer yapamaması ve o an işte o panikle birini getirelim o bölgeden düşüncesi oldu. Yani ben asla Galatasaray'ın birinci, ikinci opsiyonu Batrakov olduğunu düşünmüyorum yani. İşte bu da genelde problem yaratıyor. Şeye çok takılmıyorum artık. Maalesef böyle. Doğru mu? Değil. Buralara gelince o maaşlar 3'e çarpılıyor, evet. Yani. Böyle oluyor maalesef.

0: Selamlar, iyi yayınlar. Şahane konuşuyor İbrahim Yavuz. Bu hayatta, bu güzel oyunda ne olduğumuzu tek tek vuruyor liyakatsizliklerimizin yüzüne. Tebrikler diyor ve ekliyor. Yalvardım Salah'ı almayın diye Beşiktaş'a. Adamın ayakta duracak hali yoktu. Mısır maçlarında ne oldu? Onlar vazgeçti. Bu sefer de Trabzon zıpladı.
1: İsim ne arkadaşımızın?
0: İsmini bakayım hemen dinleyicimizin. Yurt dışından yazıyor dinleyicimiz. İsmi yazmıyor.
1: İsmi yazmıyor. Yurt dışından dinleyen arkadaşımız. Şahane, yani müthiş tespit. Hatta onu söyleyecektim, unuttum, iyi hatırlattı. Trabzonspor aslında Fatih Tekke için o Salah hadisesi, evet, bireysel yetenek anlamında çok önemliydi ama bilmediği bir şeyi deneyimleyecekti Fatih Tekke. Oyuncu yeteneğine teslim etti Trabzonspor'u. Trabzonspor hiç bu kadar bir oyuncu üzerinden okunan takım değildi. Evet. Zubkov da ön plandaydı, Muçi de ön plandaydı, Onaçu da ön plandaydı, Olay da ön plandaydı. Değil mi? Hatırla bir oyunun bütününde. Evet. Burada dün akşam dikkat et, herkes Salah'ın ayağına bakıyor. Bir şey yapsın, problemi çözsün. O dönemde Beşiktaş'a gelmediği dönemde şöyle hissetmiştim. Ya bu İtalyano sanki bu durumdan memnun. Çünkü Salah onu mecbur Salah'a dayalı bir oyuna itmek zorunda bırakabilirdi. Hatta hiç alışık olmadığı bir şeyi yaşamak zorunda da kalabilirdi. Dirensen bir dert. Şimdi Salah'a dirensen yandın. Ya Salah gibi adam var, kullanamıyorsun. Oynatsan ona mahkum bir oyun oynatmak zorundasın. Çözebiliyorsa eyvallah, Osimhen çözüyor tamam ama yetmiyor, bir yerden sonra tıkanıyor. Şimdi Trabzonspor'un tam anlamıyla bence Salah'la ilgili de bir sorunu başlıyor. Çok yetenekli bir oyuncu gerçekten ama şöyle sıkıntı var, dikkat edip iki oyuncu sıkıştırıyor. Ya bu da insan sonuçta, bir yerden sonra da tıkanıyor ve bir sistem olmadığı için mesela Liverpool'da, evet, Salah'ı da marke ediyorlar ama o kadar fazla önemli oyuncular var ki. O orada fazla bir oyuncu Salah'ı marke etse başka bir yerde bir boşluk oluşuyor. Onlar problemi oradan çıkartıyor. Ona da bir özgürlük tanıyorlar, bir oyun çiziyorlar. O yüzden gerçekten de öyle. Yani Salah'ın aslında yetenekleri çok ciddi anlamda avantaj gibi gözükse de ona mahkum bir oyuna teslim olmakta Trabzonspor'da dezavantaj olacak gibi gözüküyor.
0: Diyelim ki Uğur Uçar yarın öbür gün Galatasaray'ın başına geçti. Neden geçmiş olacak? Çorum'dayken Galatasaray'dan puan aldı diye mi? Fatih Terim Galatasaray'ın başına geçtiğinde ondan daha iyi Galatasaraylı futbolcular yok muydu? Fatih Terim'in de hiç başarısı yoktu. Fatih Tekke'ye de bir şans verildi. Yapabilirse yapacak demiş dinleyicimiz.
1: Yok ya, Fatih Terim arkadaşımızın şeyi, hafızası bir hayli kötüymüş. Fatih Terim Ankara Gücü ve ondan sonra mil takım serimi, Ümit mil takım, amil takımdan sonra Galatasaray'ın hocası oldu. O şey zannediyor, Ankara Gücü'nden sonra geldi zannediyor. Yanlış yorumlamış. Fatih Tekke'nin o anlamda teknik direktör becerisi anlamında öyle bir durumu yoktu. O tamamen o kulübün efsanesi oldu. Şey de demiyorum ayrıca. Ya asla olmaz demiyorum. Yapabilirdi yani. Ama ben davranışa itiraz ediyorum. Yani oyuncuya gelirken, sevgiye gelirken, övgüye gelirken bir sorun yok. Seni övgü ve sevgi oraya getirdi ya, hoca yaptı. Ama eleştiriye gelince burası zor diyorsun. Ona itiraz ediyorum. Futbolcuların maaşını sorgularken teknik direktörün aldığı maaşı sorgulamıyorsun. Ona itiraz ediyorum yani. Ama şey yanlış. Yani Fatih Terim'in Galatasaray'a nasıl geldiğini bilmiyor. Uğur Uçar'la ilgili de şunu söyleyeyim. Uğur Uçar da Çorum Spor'da puan aldığı için Galatasaray'ın hocası olmaz. Uğur Uçar'ın sen önce bir Pendik serüvenini bir takip et. Ondan önce Arda Turan'la geçirdiği Eyüp serüvenini bir takip et. Ondan önce futbolu bıraktıktan sonraki süreci takip et. Uğur Uçar dün antrenör olmadı. Bizim zaten en büyük eksikliğimiz o. Bilmiyoruz ki kimseyi, tanımıyoruz. Nereden geldiğine bile bakmıyoruz ya. Orada görüyorsun Galatasaray'dan puan aldı. Puan aldığı için getirdiğin. Ki bence gelişimi son derece sağlıklı. Eğer yakın tarihte, yani tabii böyle patlıyor olmaz ama gelişimi umarım böyle devam eder. Galatasaray'a biri hoca olacaksa Uğur Uçar'ın teknik direktör anlamında gelişi bugüne kadar çok, gelişimi çok sağlıklı. Umarım o gelişim devam eder ve Galatasaray bu anlamda yine kendi bünyesinden bir antrenör yetiştirme konusunda çok önemli bir teknik direktörü hazırlıyor.
0: İbrahim Bey'e sevgiler, saygılar. Fatih Tekke altyapıdan futbolcu almamakta bence hata yapıyor. Bir tanesi de taraftarı olduğum takımın başında olan Okan Buruk Çorum Spor maçından sonra çıktı. Bir tane bile ofansif oyuncum yok dedi. Ne kadar savunma oyuncusu varsa sahaya sürdü. Altyapıdan bir tane çocuk oyuna giremez mi ya? Bunca sene bir tane futbolcu A takım seviyesine getirememiş. Antrenörü neden altyapıda tutarlar? O da ayrı bir merak konusu. Ben 10 tane altyapı futbolcusunu A takıma versinler demiyorum. Kendisinin de çıktığı gibi bir ya da iki tane futbolcuyu A takıma monte etsin diyor.
1: Şahane. Yine ben de katkı yapayım. Dediğimiz kişi Okan Buruk da o camianın altyapısından yetişip UEFA Kupa ve Süper Kupa'yı deneyimlemiş. Yani bugün biz yetiştirici değiliz, yarışmacıyız diyen kişi o dönem aynı düşünceye sahip olsa biri, şu an Okan Buruk gibi, Okan Buruk'u da tanımayacaktık değil mi?
0: Evet.
1: O dönemki teknik direktör biz yetiştiriciyiz, yetiştirici değiliz, yarışmacıyız demedi değil mi? Hem yarışmacı oldu hem yetiştirici oldu. Öyle şey olur mu yani? Tek başına niye birine var mı futbolda?

0: yarışmacı olacaksın. O işin kolayı işte. Fatih Tekke'nin de Okan Buruk'un da sığındığı liman o işin kolay tarafı. Yok. Yok ya. Senden oluyordu, onlardan niye olmuyor? Sen şey misin mesela? Farklı bir özelliklerin mi var onlardan? Tamam, yeteneklisin. Orada da yetenekli çocuklar var. Yani bu Trabzonspor Samet Akaydın'dan bir şey bekleyene kadar ya bir tane o bünyesinden bir çocuğu alamaz mı? Bak, kendileri oynatmadı neredeyse, o kadar az oynayan çocuk Ajax'a gitti. Evet. Hollanda'dan gördüler aldılar. Ahmet Can'dı değil mi?
1: Ahmet Can kaptan.
0: Varmış bak, Ahmet Can gitmiş Ajax'a.
1: 4 yıllık da sözleşme uzatmış.
0: Nasıl oluyor yani? Sen alamak göremedin. Ya sence yok mu o çocukların içinden bir Ahmet Can Kaplan'la? Ya da ya ben şöyle bakardım mesela. Okan Buruk için de Fatih Hoca için de söylerim bunu. Ya arkadaş, Samet Akaydın mı? Ya ne Samet Akaydın'ı? Ben bak, oyuncuya da saygısızlık olarak algılanmasın yani. Samet Akaydın'da değerli olduğu yerler vardır. Kulübe değer katacağı takımlar vardır ama burası Trabzonspor. Ben bir tane altyapıdan gerekirse Samet'ten az katkı vereceğini bilsem bile o çocuğu oraya götürürüm. Diğerlerini de bu konuda teşvik ederim yani. Bak, olabiliyor aslında. Şimdi sen nasıl teşvik edeceksin Trabzon'daki çocukları? Demez mi çocuk? Ya ben U19'da şampiyon oldum. Bir tane oyuncu o organizasyona gelemedi. Tanımadım, garip garip ülkelerden tuttum. Bir sürü genci getirdim buraya. Hatta birine sakatlığına bile tamam ben hallederim, sakatlığına rağmen gelsin buraya kefilim dedin.
1: Evet.
0: Okan Buruk için benziyor. Çok şey varmış. Alttan hiç oyuncu var yokmuş. Yok ya. Senin için de aynı şeyi söyleseydi o günkü teknik direktör. Yok deseydi, ben ne uğraşacağım Okan'la, Tugay'la, Bülent'le. Ben gideceğim alacağım, yine işte Koseçki'yi alacağım, o dönem kimse onları. Onlar da diyebilirdi. Ya onlar size dememiş. Siz niye bu çocuklara aynı şeyi yapıyorsunuz? Farklı şey davranıyorsunuz. Onlar size saygı göstermiş. Almış sizi, hem yetiştirmiş hem yarışmış. Sen niye altyapında, hele hele bak Galatasaray'ın durum bir de ekstra bir durum var. Sen şu an o adayı göndersen sahaya, Allah'ın kulu sana tek kelime etmez, biliyor musun? Ya yok zaten yani, bu çocukta yok ya, bir de ekstra da bir durum oluşmuş. Ya gönder adayı ya. Bir tane oyuncuyu şu maçta ofansif oyuncum yok diye şikayet edeceğini, şu adayı kampta geçirmiş. Göndereyim ya. Hani ne kadar kötü olabilir yani.
1: Olumlu örneği Fatih Terim dönemi miydi abi? Tam hatırlamıyorum. Yanlışsam düzelt. Ozan Kabak.
0: Tabii ya, işte Fatih Hoca bir de anlatıyor o süreci.
1: Evet evet, doğru.
0: Anlatıyor kendi kanalında değil mi? Ya bir penaltı, iki penaltı diyor ki kardeşim, oynayacaksın diyor. İlk sen yazılacaksın diyor.
1: Şu an Hoffenheim'de kadroya ilk yazılan
0: isim. Milli takım oyuncusu. Şimdi zaten Fatih Terim'le Okan Buruk hep kıyaslanıyor, tamam mı? İkisi de 4 sene üst üste şampiyon oldu ya. Bak yani, kıyaslanması Fatih Hoca'ya büyük saygısızlık. Ya yanından geçirmem yani. Çünkü Fatih Hoca'nın burada kendi evladın dediğin akademinden oyuncularla gelişerek gidiyor. Emre'si, Okan'ı, Bülent'i değil mi, Tugay'ı gelişe gelişe gidiyor. Burada bir karşılık var. Burada yok ki karşılık. Burada o harcadığın paralara bak ve o dönem Galatasaray UEFA ve Süper Kupa'yı alıyor. Bak, UEFA evet. Ve Süper Kupa. Burada ne var Avrupa'da ya? Başarı diye bu sene başarı dediğin Liverpool'da Galatasaray 8-0 yenilse kim itiraz edebilirdi o maça?
1: Kimse, Uğurcan yani olmasa. Ya
0: 8-0 bitse kimse itiraz edemezdi ya. Juventus maçına gidelim. Turu atlamana rağmen 10 kişi neredeyse 90 dakika oynayan bir takıma elensen kim itiraz edebilirdi? Erif atsa orada ceza sahasının içinden son vuruşu, elendin. Ama başarı diye anlattın. Anlattın da kadronda 75 milyon euro bonservisle aldığın oyuncu var.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.
0: Olmaz yani şimdi. Fatih Hoca'nın tesadüf olabilir mi? Yine oradan bir örnek vereyim. Ceyhun Müderrisoğlu, bugün Bülent Korkmaz'ın yardımcısı Antalyaspor'da. O dönem Fatih Hoca ile akademilerde çalışıyor, Göksel'in altyapılarda. Bir YouTube kanalına konuk oluyor. Anlatıyorlar işte. Ceyhun diyor ki, Ceyhun Hoca diyor ki, ya diyor Fatih Hoca diyor sürekli diyor bizle diyor iletişim halindeydi diyor. Hatta diyor iç saha maçlarında diyor bizim de diyor U19'un oynadığı maçların diyor izlerdi tamamını. Hatta en kötü maç erkense diyor bir yarısını izlerdi diyor ve sürekli bizle beraber iletişim halindeydi. Şimdi mesela Fatih Hoca niye izliyor oyuncuları? Şey diyemez mi mesela, onlar da hoca bana rapor edin kimlerin olacağını. Niye izliyor? Çünkü onların gözden kaçırdığı birini görebilir Fatih Hoca.
1: Evet.
0: Ceyhun Hoca'nın yetersiz gördüğü bir çocuğu orada Fatih Hoca farklı bir gözle alıp başka bir seviyeye çıkartabilir ki çıkartmış da, örneği de bir hayli fazla.

0: Hocanın bir tane sen biliyor musun böyle bir şey yaptın? Hiç duydun mu yok? Sen Galatasaray'ın bu sene nerede antrenman yapacağını daha düne kadar kimse bilmiyordu. İnanabiliyor musun bu durumu? Florya biliyorsun şu an.
1: Tabii evet.
0: İlk Okan Buruk şu an var ya, ortalığı ayağa kaldırması lazımdı. Şöyle Kemerburgaz'a biz geldik, nasıl olur da altyapının şu an Kemerburgaz'la ilgili planlaması yok. Galatasaray altyapısı şu an antrenmanını nerede yapacağını, nerede kalacağını böyle şey göçebe bir şekilde geçirecek. Niye? A takımı taşırken Osimhen'ler onlara bunlara milyon euroları verirken verme demiyorum, hadi ver. Vermemen gerekiyordu, yoktu öyle bir ekonomin de, hadi ver ver. Altyapın ayıramadın mı şuraya birkaç milyon euro da çocuklara da bir tesis yapalım ya. Ve o kulübün teknik direktörü de, şu anki teknik direktörü de o konuda örnek rol model olması gereken kişi.
1: Evet.
0: O yüzden Fatih Hoca ile Okan Buruk'un yan yana getirmem yani.
1: Sayın İbrahim Hocam, bana göre Fatih Tekke şu an hala Trabzonspor'un başındaysa bunu Muçi'ye borçlu. Geçen yılki başarı da sadece bireysel futbolcu başarıları. Fatih Hoca'nın kattığı pek bir şey yoktu bana göre. Tek oynadığımız maç Galatasaray maçıydı. O maçtan sonraki 6 maçta 2 mağlubiyet, 3 beraberlik, 1 galibiyet var.
0: Ya öyle diyemem tabii, haksızlık ederim. O kadar keskin ifade kullanamam. Ama şunu söylerim ki biraz önce de ifade ettiğim gibi. Teknik direktörlük anlamında geçtiğimiz sezonun onunla mı ya da oyuncu becerisiyle mi alakalı olduğunu bu sene net bir şekilde test edeceğiz. Çünkü önümde benzer Hamza Hamzoğlu örneği var. Yoksa Hamza Hamzoğlu da 3 kupa aldı yani.
1: Evet.
0: 3 kupa ne demek? Şampiyonluk var, süper kupa var, Türkiye kupası var. Şimdi ama sonraki sezonlarda Hamza Hamzoğlu hiçbir yerde yok.
1: Benzer bir örnek de aslında Sergen Yalçın değil mi abi?
0: Ya aynı.
1: 3 kupa oldu.
0: Şampiyonluk değil mi? Hı hı. Türkiye kupası, süper kupa. Aynı Sergen Yalçın devamında yok.
1: Evet.
0: Şimdi ben sürdürülebilir bir başarı görmedikten sonra bir sene üzerinden seni çok iyi teknik direktör diye ayıramam ki. Sen o dönemin rakiplerin, oyuncuların belli ki kaymağını yemişsin Sergen Yalçın olarak. Çünkü devamın yok. Niye Fatih Hoca için bu ifadeyi kullanmıyorsun? Niye Okan Buruk için bu ifadeyi kullanmıyorsun ki? Okan Buruk'u eleştiriyoruz ama Okan Buruk'un sürdürülebilir bir teknik direktör performansı var. Çünkü Akhisar'da kupa, Başakşehir şampiyonluğu burası. Onun farklı bence davranış anlamında eksikliği var. Zaten Okan Buruk bu kadar kupayla uluslararası bir takıma gidemiyorsa, yani Avrupa'nın önemli bir takımına gidemiyorsa, ki dil sorunu olmamasına rağmen, İtalya'da Inter'de oynamış olmasına rağmen gidemiyorsa oralara, bunun temel sebebi o işte hiçbir oyuncunun gelişimine dokunmama hadisesi. Sürekli oyuncularla problemi ortadan kaldırma hadisesi. O yüzden Okan Buruk gidemiyor buradan Avrupa'ya.
1: Gidemiyor mu, gitmiyor mu sence?
0: Bence gidemiyor. Almaz ki, nasıl alacak şimdi? Ndombele'yi o halde sahada gören bir scout bir alır mı o takımından? Bu halde bir oyuncu sahaya gidiyorsa orada ne antrenman yapıyorlar der. Hı-hı. Ya da açıp Galatasaray'la Okan Buruk'la oyuncu konusunda, gelişim konusunda bakmazlar mı yani? Yelert'i geliştirememiş, Cuesta'yı geliştirememiş, Frankowski olmamış, sistemde değişmiş. Bakmaz mı adam? Osimhen varsa kazanıyor, yoksa kazanamıyor. Şimdi, ve sormuyor mu zannediyorsun açıp Mertens'e, Icardi'ye? Mesela Icardi'yi o halde görünce demiyor mudur mesela İtalya'da bir kulüp sportif direktörü? Arkadaş sen bu halde nasıl bu kiloyla, ya sen hiç antrenman yapmasan bu halde olman lazım. Siz nasıl bir antrenman yapıyorsunuz ki sen hala kilo anlamında sorun yaşıyorsun? Mesela ne oluyor orada ya? Ya onu bilmiyor mu şimdi? Teslim olur mu? İtalyano'nun geldiği ülke ya orası.
1: Evet.
0: Bak İtalyano'yu da almadılar orada değil mi? Mesela Inter'in
1: boşta kaldı.
0: Boşta kaldı. Sana geldi, yoksa Inter Milan istese herhalde gelmez değil mi bize yani?
1: Tabii.
0: Roma şu an istese onu. Bak o ülkenin antrenörü geldi, sana ders veriyor. En iyisini alır mı buradan Okan Buruk'u oraya götürür mü? Bence mümkün değil.
1: Selamlar, geçen sezonda söyledim. Bu ligde iki teknik direktör var. Biri Osimhen'in, diğeri Onur Acun'un ekmeğini yediler. Bu ikili ve İsmail Kartal devre arasını göremeyecek. İbrahim Yavuz ne söyler bu konuda diyor Rıdvan Bey.
0: Gidişatları iyi değil. İtalyano bu anlamda yani o söylediği örneği onaylıyor, destekliyor yani. Hani İtalyano farkı burada zaten bizde nedir durum? Eğer yarışın içerisinde yoksan kimse sana sabretmez. Ne Okan Buruk'un 4 sene üst üste şampiyonluğuna bakar, ne İsmail Kartal'ın gel dediler geldik gittiler gittiye bakar. Hı. Ne de Fatih Tekke'nin Trabzonspor aşkına bakar yani. Dinlemez kimse kimseyi. Başarı varsa eyvallah, yoksa devam derler. Burası böyle bir ülke maalesef.
1: Galatasaray taraftarıyım. Helal olsun İbrahim hocama, çok doğru söylüyor. Hep transfer, hep pişmiş oyuncu peşinde Okan Buruk. 4 yılda bir tane altyapıdan oyuncu çıkmaz mı? O zaman kapatsınlar altyapıyı, boşuna para harcamasınlar. Sadece laf olsun diye hazırlık maçlarında oynatılıyor, sonra geri gönderiliyorlar. Ne yani, sezon başında bu genç çocuklar nasıl bir performans sergilemesi lazım ki A takımda rotasyona girmesi gerekiyor? Niye kaldırdı? Yeterince süre bulamadı. Trabzon alsaydı dün ilk 11'de oynuyor olurdu. İnşallah Batrakov da aynı şekilde olmaz. Teşekkürler diyor Kurtuluş Bey.
0: Yani dediğim gibi şimdi burada göreceğiz yani, ama çok ciddi anlamda soru işareti var bu oyuncuda. Yani oyuncudan ziyade bir de şöyle bir durum vardır. Mesela diyorlar ya, oyuncu ne katar Galatasaray'a? Bence soru şöyle sorulması lazım: Galatasaray oyuncuya ne katar? Çünkü sistem belirleyecek ya. Şimdi burada her taraf dağılmış düşünse, kırık dökük burası, yok mikrofonun, yok hiçbir şeyin yok ve sana diyoruz ki gel bize ne katarsın? Senin bir şey katabilmen için bir düzene ihtiyacın var değil mi? Şu sisteme, oraya buraya. Şimdi bunların hiçbiri, bir tane şey çalışacak ya da ikide bir ses gidecek, kısılacak. Sonra biz diyeceğiz ki Göksel'in bize bir şey katamadı. Yok ya. Şimdi onun da bir şey katabilmesi için bir sisteme ihtiyacı var yani. Sistemi görmüyor ki, bilmiyoruz biz şimdi. O kadar bilinmezi içinde barındırıyor Galatasaray şu anki durumu.
1: İstanbul'dan Serdar Bey diyor ki, adamcılık ve torpilcilik olduğu sürece imkansızlık konuşuyoruz. Avrupa'da final oynayan Trabzonlu gençlerden kaç tanesi piyasada yayınlar?
0: Aynı fikirdeyiz. Yani biraz önce bizim söylediğimiz, bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani bir tanesi mi yok ya o yarışın içerisinde? Ahmetcan Kaplan'ı geldi, Hollandalılar aldı götürdü yani. Çünkü sen hiç kimseye o şansı vermiyorsun ki. Ama sen gidip şeye veriyorsun. Fatih Hoca'nın basın toplantısını dinlesinler. Son maç önü basın toplantısını, son maçtaki. Orada görürler. Yani Ferencvaros maçından bir gün önceki basın toplantısında sayıyor gençleri. Bir tane Türk yok içinde. Evet. Hepsi yabancı. Daha onlar var diyor. Bir tane duymak istemez mi ya Trabe? Eminim ben ya o çocuklar ya da onların babaları, hepsinin evinde bir Fatih Tekke bir posteri vardır değil mi? Ya da o kadroda bir Fatih Tekke vardır yani. Ya istemez misin yani, evinde fotoğrafın olan o çocuğun geleceğine dokunmak istemez misin yani? Ben bilmiyorum. Ya geçmişte böyle yapıldı çünkü. Özkan Sümer öyle yaptı. Yani öyle yaptı. Rahmetli Gündüz Sekin Onay öyle yaptı. Metin Türel öyle yaptı. Ben bunlarla genç milli takımda bu insanlarla çalıştım yani. Biz böyle gördük bunlardan. Onlar da biliyorlardı, gidip yurt dışından alabildiğimiz kadar fazla oyuncu alalım. Gidelim oradaki gençleri alalım. Afrika'dan alalım, oradan. Ya gelsin gelmesin demiyorum, hani yanlış anlaşılmasın. Onlar da olsun. Ama buradaki çocukları yok sayıyorsun ya. Ve tutturdum mesela bu Tarık Çamdal ya. Mesela sıkışan Tarık Çamdal diyor. Neymiş, çok para iste. Verme abi. Gelmiyor o zaman diyor. Verme, veriyorsun geliyor kızıyorsun. Verme bak. Ali Koç Abdülkerim'e dedi, etmezsin o parayı dedi. Ama ediyormuş. İşte problem orada. Bizde o edip etmeyeceğini edip etmeyeceğini bilen insanlarda sorun var. Hatta demişti ya Ali Koç bir gün, sunum yaptı bana dedi, hatırlıyor musun? Bir sportif direktörle ilgili.
1: Evet.
0: Sunum yaptı. Mesela ya ben mesela bu radyo ile ilgili birinin bana sunum yaptığını ve benim yeterli ya da yetersiz olduğumu söylediğimi düşünsene mesela. Mesela radyoculukla ilgili ben diyorum ki ya Göksel'in bir arkadaş geldi bana sunum yaptı. Ya sen demez misin abi, sunum yaptı da senin bu konudaki donanımın ne, eğitimin ne yani. Hani karar vermek doğru, için doğru. Değil mi yani, hani ben yani sana sunum yapmış bir sportif direktör, sen de onaylamışsın. E kendi şeyin, donanımın bu konuda, bilmediğin bir konu hakkında neye ikna olduğunda tamam dedin. İnsan demez mi yani, ya sunum yaptı bana dedi, ikna oldum dedi. Ya bilmediğim bir konu hakkında, ya o yüzden bana
1: neye
0: bunlar
1: ikna olduğunu da açıklasa mesela.
0: Ya evet demiş. Yani neye ikna oldunuz? Bak ikna olduğun konuda yanılmışsın, etmez demişsin Abdülkerim. 4 tane şampiyonluk yaşamış oyuncu.
1: Trabzonspor ve Beşiktaş analizim. Şu Trabzon olayını bulamazsa kimse bir şeyler beklemesin Trabzonspor'dan. Beşiktaş da bence her sene olduğu gibi iyi başladı. Çok abartılıyor. Oynadığı en ciddi takım Midtjylland ligimizde Başakşehir'in altında bir takım bence. Beşiktaş'ın bu hafta Alanya ve sonrasında Fenerbahçe maçları şampiyonluk yolunda belirleyici olacak. Midtjylland de Başakşehir'in altında değil bu arada abi.
0: İyi de Başakşehir kime elendi?
1: İnter çok iyi.
0: Bak kim yazan kim arkadaşımızın? Ya ismiyle hitap edelim diye soruyorum yani.
1: Ya yazmıyor.
0: kimse ismini yazmıyor ülkede, ben anlamadım ki. Bize de böyle hakaret ediyorlar, hiçbirinin ismi yok yani. 000 takipçiyle ağzına geliniz. Şöyle ya, bunu söylerken bir bakmaz mı insan, bu Başakşehir yani kime elendi diye. Bir de bu yorumu yaparken Beşiktaş'ın, biz ısrarla oyundan bahsediyoruz. Biz demiyoruz ki ya Beşiktaş Roma'yı yendi, Inter'i yendi, Milan'ı yendi. Ki aynı Beşiktaş için o

0: Aman madem sizin dediğiniz gibi o pencereden bakalım. Ya 9 kişi Konya'yı yenemedi, Beşiktaş mağlup oldu ya.
1: Evet.
0: Eğer kıyasla onu neyle anlatacağız o zaman yani? 9 kişi takımı yenemedi. Ne diyeceğiz biz? Ne demiş olduk ya da biz yani? Oyun diyoruz, teknik direktör davranışı diyoruz. Mesela bu hiçbir şey anlatmıyor mu kimseye? Bu adam nasıl oluyor da 1-2 ay önce, buraya gelmeden önce bir yerli, o kulübün efsanesi bir teknik direktörün sürekli 3-4 transferden önce yarışma şansımız yok, makas çok açık dediği takımla bu kadar kısa sürede bu kadar insanı bir araya getirip bu oyuncuları yukarı çıkardı. Ya bu nasıl yapıyor bunu? Burada bir şey var dememiz gerekmiyor mu bizim ya? Niye sürekli Midtjylland ne ki, o ne ki, bu ne ki? Sen de Lozan'a elendin ya.
1: Hayır abi, bunun bir sonraki versiyonda şey oluyor mesela. Beğenmiyor işte. Tarihin en kötü Juventus'u oluyor.
0: Ya ben inanamıyorum. O da enteresan. Yenmiş galası tarihin en kötü Liverpool'u ya. Sen tarihin nesisin? Hani onu mesela orada evet, senin karşılığın ne yani? Ayrıca niye onunla ilgileniyorsun? Bak orada bir şey var, oradan ne alabiliriz, artıları koy cebine. Niye sürekli bir şeyle savaş halindesin, hiçbir şeyi beğenmiyorsun? Ya onu da anlıyorum bak, dinleyen herkesin her söylediğini anlayabiliyorum. Onlar eski futbolcu değil, sportif direktör değil, kulüp başkanı değil, idareci değil. Onları anlıyorum. Benim anlayamadıklarım tamamen o bahsettiğim pozisyonda olan insanların dili. Bu söylediğini sportif direktör söylüyor, teknik direktörü söylüyor. İşte İsmail Kartal en çok ben puan aldım diyor. Şimdi bunu nasıl bir teknik direktör dile getirir? Diyor ki Yusuf Akçiçek'i ben çıkardım diyor. Yusuf Akçiçek'te 6 tane mi yedim Danimarka takımından? Elimde stoper yoktu dedi. İsmail Yüksek'le beraber oynattı. 5 mi bitti, 6 mı bitti Fener?
1: Norşanat'la
0: 6 bitti. O maçtan sonra elimde yani o çocuğu yok saydı ve hatta şöyle dedi yani ne yapayım işte yani çocuk oynadı 6 yedik dedi. İşte aynı çocuk için ben yetiştirdim dedi İsmail Kartal ve o çocuk varken gitti İtalyan stoper neydi penaltı kaçırdı hatta. Bonucci'ye emekli ikramiyesi verdi Fenerbahçe. Mesela eğer gerçekten o gün Ali Koç'a şu ifadeyi kullansaydı, başkanım kim Bonucci mi? Ben gideceğim, İtalyan Bonucci gelecek buraya, ona emekli maaşı vereceğim. Toplasan 10 tane maç oynaması için. Ben Yusuf Akçiçek'le oynarım. Gerekirse onunla kaybederim. Dese eyvallah diyeceğim. Ya onu yapmışsın. Bak onu yapmışsın. Gitmişsin adama emekli maaşı vermişsin. Oyunda seni bir yerden cezalandırır. O adam da gelmiş en kritik anda penaltıyı kaçırmış. Elenmene o penaltıyı kaçırarak sebep olmuş. Sen şimdi bunların hepsini bir tarafa bırakıp diyorsun ki ben çıkardım. Şimdi sen bu dili kullanırsan idareci olarak, teknik direktör olarak, ben hani yazan taraftar kısmında olan insanları anlayabiliyorum yani. Bu böyle konuşursa o da öyle yapar, şaşırmıyorum yani.
1: İbrahim hocam Özkan Sümer de bilirdi almasın diyor ama onların zamanında iki yabancı kuralı vardı. Takımlarda sadece iki yabancı oynatılabiliyordu. Dolayısıyla yerli oyuncular kıymetliydi. Gençlerin içerisinden de oyuncular bulup çıkarmak, takıma monte etmek zaten önemli bir vazifeydi.
0: Yani şey mi iddia ediyor, yabancı sayısından dolayı mı almamış Özkan Sümer yani?
1: Yani biraz
0: ya
1: öyle
0: da Fatih Terim ama... Fatih Terim o yüzden mi almamış yani? Hadi o zaman Galatasaray'dan gidelim yani. Ya öyle şey olur mu, yapmayın lütfen yani. Bu düşün şimdi, ben sen bunu söylediğin zaman ben sana ne anlatayım, bir sürü örnek vermişim, oradan oyuncular gelmişim diyor. Sen diyorsun ki Özkan Sümer'e de verseydin öyle yapardı diyorsun. Ben hiçbir şey demiyorum. Hadi tamam, şimdi aklıma geldi. Şimdi yapıyorsun, tam bak Özkan Sümer'in olduğu döneme götürmeye çalışıyor federasyon, düşürmeye çalışıyor. İtiraz ediyor teknik direktörün, kızıyor. Kızıyor, oynatmak istemiyor ki Türk oyuncuyu. Yarışamam ben Türk oyuncuyla diyor. İstemiyor adamın öyle bir niyeti yok yani, ben yarışamam Türk'le diyor. Bunun yabancı sayısına özgürlükle, ki sen hiç Göztepe, mesela Göztepe'den örnek vereyim yani, bir yerden bir şey bulmam lazım, ikna edemiyoruz insanları. Göztepe'de iki tane yabancı var değil mi kulübü yöneten, bir Hırvat idareci, bir de Bulgaristan'dan teknik direktörleri var, hiç Türk yok kulüpte. Mesela sen hiç Göztepe'den şöyle bir şey duydun mu, yabancı kuralına itiraz ediyoruz? Bak yabancı kurala itiraz etmiyor. O ona göre hazırlık yapmış. O şeye itiraz ediyor. Türk oynatmak istiyor. Yabancı Türk'ü oynatmak istiyor. Türk yabancıyı oynatmak istiyor. Tam tersi olması gerekirken onlar senin çocuğunu eğitiyor, geliştiriyor. Sen hiç mesela onlardan öyle bir şey duydun mu?
1: Yok.
0: Kural dediler. Kaçsa sayı ona göre hazırlıyor. Hatta mahcup olman lazım. Arda Okan Kurtulan diye bir oyuncu var değil mi? Fenerbahçe altyapısındaydı. Bu çocuğu kimse gelişimine dokunmak istemedi. gitti oraya, işte sağa sola gitti, Karacabey'e falan gitti. En son Adana Demir'e geldi. Adana Demir'de de oynatmadılar çocuğu. Sonra Adana Demir

0: transfer yasağı cezası yedi ve bütün oyuncuları gidince sözleşme olan bütün gençlerle oynadı. Orada işte Mustafa Dalcı, orada oyuncuya bir dokunuş, net bir dokunuş olduğunu düşünüyorum. Onu biraz daha bek pozisyonuna getirdi ve çocuk bir anda bir gelişim gösterdi Süper Lig'de. Bir fark yarattı o genç çocukların içinde. Göztepe aldı çocuğu hemen. Bak Göztepe yine yabancı geldi. Yine hiçbir Türk göremedi bunu. Geldi, aldı çocuğu ve şu an Göztepe'nin o organizasyonun en önemli oyuncularından biri. Galatasaray'ın da istediğini biliyorum, Fenerbahçe'nin de istediğini biliyorum şu an oyuncuyu. Bak yine senin evladını sen hiçbiriniz görememiş, gelmiş yabancı iki tane işte teknik direktörü, idaresi almış, geliştirmiş, tekrar sana bu sefer para verip satacak. Gelelim yine İsmail Yüksek'in menajeri benim arkadaşım, takım arkadaşım Emrah. İsmail Yüksek o ara sürekli kiralık gidiyor sağa sola, tamam mı? Sonra Jesus geliyor. İşte antrenmanda Jesus izliyor. Bunlar İsmail Yüksek'e yine kiralık verecekler, tamam mı? Jesus diyor ki ya deli misiniz diyor. Bu nefis bir oyuncu diyor. Biz bununla nasıl diyor. Ya oynarım bununla ben diyor. Ya hocam olur mu falan diyorlar, tamam mı? Yok diyor, ben bunu öğretirim Durcay'a, ben bununla oynayacağım diyor. Sonra oynamaya başlıyor işte milli takım seviyesi falan. Ben de Emrah'a sordum, dedim ki ya Emrah, kaç tane takım Süper Lig'den istedi? Çünkü o sene Bursa Spor'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Ya Adana Demir ya Bursa'da kiralık oynuyordu. Çünkü Adana Demir, Bursa, Balıkesir hep bir alt ligde kiralık gönderiyordu Fenerbahçe onu. Gidiyordu, geliyordu, gidiyordu, geliyordu. Kaç tane Süper Lig'den bu çocuğu isteyen oldu dedim. Dedi ki bir. O da Ümraniye TFF 1'deyken aynı karşılıklı oynadıkları için Recep Uçar istemiş İsmail Yüksek'i. Yani koca ülkede gözünün önünde bir cevher var. Bu Jesus denilen kişi gelmese, bir yabancı gelmese, çocuk bugün alt liglerde böyle ortalama bir oyuncu olarak dolanacak. Bak gelmiş yine bir yabancı. Bak yine yabancı. Ve sen bana diyorsun ki Özkan Sümer olsa böyle yapardı. Ya ne alakası var? Kaç tane örnek olacak o zaman ikna olacaksınız? Yok, hiç kimseyi geliştirmemişler. Bana Okan Buruk, İsmail Kartal, Fatih Tekke, bak bugünkü olanlardan bir tane bana yazsınlar. Şu oyuncuyu aldı ve geliştirdi.
1: Az önce hatta Bonucci örneğini verdin ya, Yusuf Akçiçek. Yusuf Akçiçek'e de en büyük dokunuşu Mourinho yaptı. Ya yine bir yabancı.
0: Ya yine oynatmadı Yusuf Akçiçek. Aldı Mourinho. Bir de Mourinho'ya ben verdim diyor İsmail Hoca'ya.
1: Evet.
0: Ya yok, hep bak şeyi de öyle. O Yiğit'i de Tedesco.
1: Arda Güler, Vitor Pereira.
0: Arda Güler'in başlangıcı öyle. Ben anlamıyorum yani, hani hiç kimseye dokunmamış bu kadar yerli teknik direktör var. Ve ülkede ısrarla kural kalkarsa yerli oyuncular çok para ister diyorlar. Sanki yabancılar da hani bedava geliyorlar. Yabancılar da bedava geliyor. 30 milyon euro veriyorsun Batrokov'a. Şu Tarık Çamdal'a verdiğinle Batrokov ya da neydi o Leslie ya da Yelert. Mesela niye hiç kimse Tarık Çamdal örneğini verirken Yelert'i vermiyor? Mesela Yelert'e verdikleri bonserviste Tarık Çamdal'a verdikleri bonservis arasında ne fark var? Tarık Çamdal olunca Türkler hemen çok para istiyor, aman kuralı kaldırmayın. Yelert var, onu niye görmüyorsun? O da yabancı, bak ona da vermiş aynı parayı. Senin burada sorunun yerli yabancıyı kaldırmak değil, parayı doğru harca, analizi doğru yap. Kim sizin scout ekibiniz, kim izliyor bu oyuncuları? Yelert'e kim onay veriyor, kim veriyor? Leslie'ye kim onay veriyor? Otur onlarla tartış. Bonucci'yi kim getiriyor buraya? Bunları tartış. Nasıl oluyor da yurt dışından gelen bir teknik direktör, bir tane adam ya yurt dışından geliyor, senin İsmail Yüksek'ini 10 günde diyor ki ya deli misiniz, bu oyuncu var diyor ve o oyuncu amil takım seviyesinde bir oyuncu oluyor ve Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu oluyor ve bu sırada kimse görememiş bunu. Bak açıp direkt, hani onayladığım için çok rahat söyleyebiliyorum, direkt menajerinden aldım, kimse görememiş ya.
1: Çok örneği var bir daha.
0: Ama yani şimdi
1: var mesela Bilic'in dokunuşları.
0: Ya Bilic temelini attı Beşiktaş'ın Şenol Güneş'te o başarı yakaladıkları dönem. Bir sürü oyuncu var. Ya sonra diyorsun ki Türkiye'de oyuncu yok. Çok sıkışınca çok para istiyorlar. Yabancı sanki bedavaya geliyor yani.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Evet, maç sonu yayınına hep Hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız, birçok şeyi tartışacağız. Galatasaray deplasmanda Erzurumspor karşısında 4-0 kazanmayı başardı. Birçok şeyi konuşacağız, birçok şeyi tartışacağız. Bugün stüdyo konuğumuz Berkay Çakır ve telefon bağlantımız Hakan Erol'la beraber maç sonunda futbola dair A'dan Z'ye maçı değerlendireceğiz. Ama Berkay, ilk soruyu dilersen ben sorayım istiyorum Hakan Erol'a. İkinci soru da senden gelir zaten ama genel bir soru soracağım. Zaten sonra biraz daha özel ve spesifik sorularla Hakan'a döneriz ama bir 90 dakikanın genel yorumunu almak isteriz Hakan Erol. 90 dakikada Hakan Erol neleri gördü, neleri bizlere yayında aktarmak ister?
5: Öncelikle selamlar herkese. Tüm dinleyicilerimize de iyi geceler diliyorum. Yani maçı sıfırdan 90'a kadar izlediğimde hani oyun kalitesi yüksek olmasa da ben seyir zevkini yüksek buldum. Yani çok canlı bir maçtı. Özellikle orta sahaların çabuk geçildiği, yani sıkıcı bir maç izlemedik bence. Özellikle ilk 0-60 arası Galatasaray 0'ı yakaladıktan sonra tabii biraz tempoyu düşürdü. Ama ben oyunun en azından yani hızlı olduğu, yani izleyicilerin yerde yatan oyuncuları görmediği en azından güzel bir maç izlediğimizi düşünüyorum canım.
4: Yani evet, yani hakikaten %100 katılırım sana. Berkay'a döneceğim. Yani 90 dakikayla alakalı yorumu sana sordum ama Berkay Çakır da bence mutlaka buraya ekleyeceği şeyler vardır. Berkay, nasıl bir eklemeler yapmak istersin?
6: Yani ben de kendi görüşümle başlayayım. Hani Galatasaray Çorum maçından çok daha farklı bir oyun oynamadığını düşünüyorum. Tabii ki ilk maçta, biraz daha haftalar ilerledikçe daha da oturacaktır takım ama yani bu Galatasaray'ın 4-0'lık galibiyet skoru Çorum maçında düşündüğümüz zaman gelecekle ilgili nasıl dezavantajlar yaratacaktır? Yani ben hala orta sahada bazı işte sert müdahalelere işte gördük. Çok hızlı çıkamayan Erzurum takımını gördük. Bununla alakalı hani genel bir baktığımız zaman Galatasaray'da ne görüyoruz
4: diye soruyoruz.
5: Şöyle Berkay, bence yani şunu düşünmek istiyorum bir taraftar olarak. Takıma gelen takviyelerle beraber Galatasaray'da hem hocanın hem de diğer oyuncuların rahatlamasını bekliyorum. Hani bu oyun bence de dediğin gibi Çorum maçından farklı bir oyun değil. Herkes de bence Çorum maçında Galatasaray'ın çok rahat kazanabileceği bir maçtı bu arada. Bence hani skorun bence de o maçın hakkı 4-0 veya 4-1'lik bir maçtı ama biraz futbol şanssızlığı. Maç 2-2 bitti. Yani futbolda bunlar var ama Galatasaray acil olarak bir tane hani orta saha, stoper, yedek forvet ve kanat transferini bitiriyor olması gerekiyor. Çünkü şu mevcut kadroyla 3 kulvarı düşündüğümüzde ben takımın geçen 4 sene nazaran daha fazla da yıpranacağını, daha fazla sallanacağını düşünüyorum. Ki zaten bunun sinyallerini de takım geçen senenin son 6-7 haftasında vermişti bizlere. Hem psikolojik olarak hem mental olarak takımda bir düşüş vardı. Eğer ki transferler zamanında yine gelmezse artık hani bir şey de diyemiyorum. Biz doğru. En son canlı ben bağlantı yaptım hocana en son. Ağustos'un ilk haftasında transferleri beklediğimizi söylemiştim.
4: Evet, yani hakikaten yaprak kımıldamadı yani.
5: Yani hani bence ben değil sadece tüm Galatasaray taraftarı çok içindedir bence bu durum için.
4: Kesin.
5: Bir Bakırkov transferi oldu. Yani şükür bu yayına Batırkov transferiyle gelebildim.
4: Ya şükür değil mi? Şükür kavuşturana gibi bir durum oldu yani.
5: Şükür kavuşturana ama Berkay'ın dediği gibi yani ben takımın yani uzun vadede bu kadroyla lig yarışında favori göremiyorum.
4: Buralara çok net değineceğiz. Aklımdaki soruyu unutmadan da sormak istiyorum. Sonra Berkay'ın sorularına da geliriz ama şampiyonluk yarışında ben bu takımı bu transfersiz haliyle bu skora rağmen göremiyorum diye aslında çarpıcı bir cümle geldi Hakan Erol'dan ama benim sorum da şu şekilde olacaktı aslında. Biraz daha ters bir yerden gelmek istiyorum. Bugün yayınımızda birçok dinleyicimiz hatta mesaj atmaya da devam ediyor ama bir dinleyicimiz dedi ki bu 4-0'lık skor acaba yönetimde şöyle bir algıya sebep olur mu? Yani normal şartlarda Galatasaray yönetiminin bir transferde atağa kalktığını biliyoruz, duyuyoruz, aldığımız istihbaratlar böyle ama 4-0 zaten iyiyiz algısına kapılıp Galatasaray belli başlı transferleri yapmaktan kaçınır mı diye sormak istiyorum Hakan Erol.
5: Can, bunu düşünmek bile istemiyorum çünkü yani Erzurumspor'un da kadrosuna baktığımız zaman bence ligin en zayıf kadrolarından bir tanesi, yani bunu görebiliyoruz. Bence bir tanesi de geçen hafta Fenerbahçe'yle mücadele eden Gençlerbirliği'ydi, hem ne kadar maç kazansa da. Yani bu takımların takviye yapmadığı sürece ben ligde kalmalarının kolay olmadığını düşünüyorum. En azından benim şahsi

0: fikrim. Yani bu hiçbir şekilde aldatmamalı. Ki bence ki önceki transfer dönemlerinden umarım ki yani biraz çıkartılmıştır. Yani biz buraya da işte şu oyuncuyla aslında bu da burada oynar, X de burada oynar, Y de burada oynayabilir, buradaki açığı kapatabilir. Ben ziyade artık her mevkiye oranın oyuncusunun alınmasından yanayım. Çünkü gerçekten bu sene bence Galatasaray'ın en zor senesi olacak. Yani 5. sene çünkü yok yani Süper Lig tarihinde yok 5 sene üstte şampiyonluk.
1: Tabii.
0: Yani bunun ne kadar zor olduğunu zaten daha önce yapılmamasından anlayabiliyoruz.
1: %100.
0: Yani o sebeple hani ben yönetimin bu şekilde en azından düşünmeyeceğini umuyorum diyeyim. Yani bu benim ummam. Ama tabii ki bu Galatasaray yönetimi can belli olmaz. Yani dediğim gibi her şey olabilir. Yani biz transferi Ömer Bayram'la kapattık denmişti daha önce hatırlarsınız. Yani korkuyorum o tarz bir şeyler olacak diye geldim.
2: Ya madem transfere girdik benim de kafamda hani bu hani konuşa konuşa biraz daha oturacağımı düşündüğüm bazı fikirler var. Şimdi en son işte Papamoentesar'la İsmail Sar konuşuluyordu. Şeyle alakalı işte oyuncu profili olarak sanki biraz daha Şampiyonlar Ligi'nde işte daha kontra oyunu ve baskı oyununu oynayabilecek oyuncular. Bugün de Galatasaray'ı şöyle bir istatistikle gördük. Maçın belli bir dakikasına kadar Erzurumspor'un toplu oynama oranı daha yüksekti Galatasaray'dan. Ama en sonunda işte biraz daha azaldıktan sonra 51'e 49 bitti bugün maç. Yani Galatasaray'ın bu sene Osimhen'den kaynaklı işte biraz daha geride bekleyelim, hızlı çıkalım, pres vaktimiz geldiği zaman da komple pres yapalım gibi bir şey var, bakış açısı var gibi görüyorum. Hani takım ideolojisinde transfer politikaları da bu yönde. Yani Batragol transferi de bana biraz onu gösteriyor. Biraz daha yumuşak değildi, daha sivri bir 10 numara tercih edildi. Ama benim işte en büyük çekincem de şu: geçen sene Osimhen 2 kere sakatlandı. Yani şimdi evet. Galatasaray bütün oyun planını işte benim elimde dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesi var ve ona göre yapıyorum diyor. Ama Osimhen'in olmadığı zaman yani bir aylık bir sakatlığında transfer döneminde de yani Osimhen'in arkasında birisinin alınması gerektiğini herkes konuşuyordu ama şu an bir isim görmüyoruz.
0: Yani konuşulan bir isim görüyoruz sadece yani evet, konuşulanlar yani var ama... Var yani sadece.
2: Yakın bir isim Galatasaray alamayacak büyük ihtimalle. Osimhen'in olmadığı zaman Galatasaray bu işi nasıl çözer?
0: Yani şöyle, geçen sene Icardi ile çözmeye çalışıyordu ki Icardi'nin genelde attığı goller maç kazandıran goller değildi. Yani
3: geçen sene nezdinde diyorsun.
2: Evet evet.
0: Evet, geçen sene özelinde bu şekildeydi. Çoğunlukla hatta Icardi'nin varlığında bir hoca Barış Alper Yılmaz'la özellikle iç saha başlarında başlıyordu ki Önal Ampres'in de Osimhen gibi yapabilmesi kaynaklıydı. Yani dediğim gibi ben geçen sene zaten galiba Osimhen 19 maça çıktı Süper Lig'de. Yani 34 maçın 15'ini kaçırmıştı ki Galatasaray buna rağmen Süper Lig'de şampiyon oldu. Yani bu sene belki senin de dediğin gibi bir Afrika Uluslar Kupası yok en azından. Bu biraz rahatlatıcı bir şey ama Osimhen'in tabii oyun tarzı sebebiyle sakatlanmaya müsait bir oyuncu. Yani konuşulan isimler sanırım Demiroviç şu an en yakın Galatasaray'da. O biraz daha farklı bir oyuncu. Yani benim izlediğim kadarıyla.
2: Daha beslenmesi biraz daha gereken bir oyuncu.
0: Evet, sistem oyuncusu, biraz daha Osimhen'den farklı, oyun kurucu da. Yani oyun kurucu santrafor gibi, daha çok gezen santrafor gibi. Servis de yapabilen bir oyuncu kendisi. Yani burada bence o tarz bir profesyonel gidilmesi doğru mu? Ben olsam Osimhen'in yokluğunda da oyun oynayabileceğim bir santrafora devam ederdim.
2: Bütün yapıyı sanki onun üzerinden kuruluyor gibi hissediyorum. Yani transfer politikası olarak da.
0: Evet, yani mesela John Duran alınsaydı Galatasaray'da bence Galatasaray için iyi bir şey olurdu. Ki oyuncu da bence Galatasaray'ı bekledi. Hatta yani bir buçuk ay kadar bekledi en az. Evet.
1: Doğru.
0: Ama Galatasaray ki uyurmuş kuruna da uyuyordu. Yani tam pişirmiş kaftandı aslında. Şu an Galatasaray'da şu tartışma var. Bu U23 hakkımızı bir sol kanattan yana mı kullansak, santrafordan yana mı kullansak
2: John
0: diye bir...
2: John Duran'ı sola çıkta da oynatabilirdin geri geldiği zaman.
0: Tabii yani John Duran zaten gezen de bir oyuncu. Hı-hı. Ve yani oyuna ve fil sayısına rağmen kafa toplamaları etkili bir oyuncu aslında John Duran. Onları karıştıran bir oyuncu. Galatasaray'a bence olmasa gereken oyuncu oydu ama şu an Demiroviç söyledim ya ama... Hı-hı. Ben oraya yine de U23 transferinden yanayım. Belki sen bana katılır mısın bilmiyorum
3: yani mesela
0: ama.
3: Ben katılıyorum sana bu arada.
2: Ben şey çok okeydim. Mesela bir Sıdıkı Şerif transfer, yani o oyuncu evet. Özel direkt hani Osimhen'in birkaç gömlek altı ama takımın oynadığı oyuna hani aynı.
0: Daha yatkın.
2: Evet
0: daha
2: yani o olmadığı zaman onu koysan takım yine aynı şey oynayabilir gibi.
0: Sana katılıyorum.
3: Yani Şerif abi Galatasaray'daki oyuna çok uyabilirdi yani şey
2: yani
3: olarak.
2: Ben mesela Galatasaray işte atıyorum Coventry işte 24 milyonla çıktığı Şerif alırken ben şey isterdim. 24 milyonu biz verelim, alalım.
3: Ama alalım, ama evet. Şeydir herhalde ya. Ben de Hakan Erol'a bakış açısını sorayım. Yani o oyuncu lig içi mesela atıyorum sonuçta lig içi rakibine doğrudan rakibine oyuncu verme işinde çekinirler miydi?
0: Tabii ki olmazdı yani. Özellikle Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım'ken bu iş asla olmazdı bence. 30 da verseydi yüksek ihtimalle Galatasaray Fenerbahçe onu vermezdi. Benim düşüncem bu.
3: Ya biraz saha içine de dönmek istiyorum Hakan Erol tabii ki. Ya bugün nezdinde tabii ki 90 dakikayı sordum ama bugün böyle tek tek aslında oyuncu performansları üzerinden gidebilir miyiz? Ben hani sana işte isim söyleyeceğim 2-3 cümle alacağım gibi senden. Böyle yapalım mı, uyar mı?
0: Tabii tabii olur. Yani şu anda değinmek istiyorum bu arada.
3: Lütfen.
0: Geride gelmişken. Yani transfer için o ismi çıkan Torreira ve Lemina'nın bugün mesela sanki buna inat bir performansları vardı. Yani ben sahada ikisini de beğendim. Özellikle Torreira'nın Galatasaray'ın kapladığı toplardan sonra hemen şok presi Galatasaray'ın çok işine yaradı bugün.
3: O zaman Torreira hakkında bu yorum aldık. Lemina için de yorum alırız.
0: Lemina için de aynı şekilde bugün gayet yeterli performansı vardı. Özellikle müdahaleleri, takıllarıyla beraber takıma katkıda bulundu. Ben bugün Lemina ile Torreira ikisini beğendim. Ben bugün Galatasaray sahasını beğendim. Bu ikiliyi beğendim. Saray'ı da katarsak işin içine. Saray'ı ben tam çözemiyorum yani. İlk geldiği zamanki gibi istikrarı yok. Oyun içinde bazen çok kopma yaşıyor. Kopmalar yaşıyor. Ama bir yandan da tek bir hareketiyle, tek bir pasıyla oyunu çözebiliyor yani.
2: Lemina sende şu hissiyatı yaratıyor mu? Böldüm ama çok pardon. Ya Lemina bende sürekli şu hissiyatı yaratıyor. 5 dakika içerisinde 2 sert müdahaleyle atılabilir gibi hissediyorum. Yani ilk yarı en az 2 tane bence sarı kartı verilmedi.
0: Evet yani Lemina'nın oyun tarzı hep bu şekilde. Ve ki seri değil yani. Haftaya sakatlanmayacağının hiçbir garantisi olmayan bir oyuncu Lemina. Yani özellikle hafta içi maçları da başladığı zaman Galatasaray'a 2 maça döndüğü zaman Galatasaray'a çok büyük sorun yaşayacaklar. O yüzden ben şu an transferi konuşturan Torreira ve Lemina'dan mesela Lemina'nın gitmesine daha çok yakınım. Yani
2: Niyaga için ne düşünüyorsun? Biraz daha
3: biraz
2: şans verilir mi?
3: Şöyle yapalım mı Berkay? Niyaga sorusunu bir tut. Bütün 11. oyuncuların bir yorumunu alalım. Niyaga ile devam edelim. Küçük olay örgüsünü bozmayalım diye. Kusuruma bakma tekrardan.
2: Yok.
3: Tamam. 3 oyuncuyu saydık. Lemina'yı, Torreira'yı ve Saray'ı konuştuk.
0: Saydık.
3: Tamam. Şimdi kaleci Uğurcan'dan devam edelim.
0: Evet, çok bir iş düşmedi. Gelenleri kurtardı. Yani yapmasın görevini yaptı bugün diyebiliriz Uğurcan için.
3: Şallah ile devam edelim.
0: Şallah'ı beğendim. Yani Şallah'ı çok dengesiz bir oyuncu. Yani bazen neden yapacağı hiç belli olmuyor. Özellikle topa kitleyken müdahaleleriyle vesaire. Ama ben bugün de başarılı buldum. O ceza sahası sızmasını yapması bir bek olarak çok değerli. Yani bek gözüküyor aslında ama Galatasaray'da biraz daha kanat bek gibi oluyor kendisi. Ama ben bugün Şallah'ı beğendim. Şallah'ı.
3: Peki. Savunma ikilisine gelelim. İkili olarak değil de tek tek soracağım. Abdülkerim ve sonrasına da Vinson diye sorayım.
0: Yani Abdülkerim yani çok aslında bugün ikiliye çok bir iş düşmedi. Birkaç kaçık müdahalesi var Abdülkerim'in. Ama ilk yarıda da az kalsın sanırım Eren'di. Hücum oyuncusu. Araya girdiği pozisyonda biraz geç kaldı. Orada ayağına biraz kaldıysa sanki oyuncu indirecek gibiydi. Orada bir yürekler ağzına geldi. Ama Abdülkerim ve Davinson Sanchez ikisi de bugün görevlerini bence yaptı.
2: Şey var, iki pozisyon vardı mesela Abdülkerim. Bir tanesi orta sahada düşürdü, bir de o çizgi üzerindeki free kick pozisyonu evet. Abdülkerim yaptı. Mesela ikisi de sarı kart bence onların.
0: Evet ya, bugün verilen çok sarı kart var. Evet. Galiba maçın sarı kart böyle çok geç çıktı. İlk sarı kart. Maçın evet. Sonlarına doğru çıktı.
2: Bir sarı kart oldu sanırım
3: tek
2: ama.
3: Tek sarı kart, o da oyuna sonradan giren Anutzade.
0: Evet.
2: Yani bu bazı maçlarda yani tabii hakemin şeyi takdiri ama bazı maçlarda Galatasaray'da sakar oyuncu sayısı arttıkça benim biraz çekincem artıyor yani Lemina.
0: Doğru söylüyorsun. Hakem profili değişikçe Galatasaray için sorun yaratabilir. Bence evet. De o konuda haklısın.
2: Singo'nun da bir iki pozisyonu vardı. Az oynamasına rağmen hani biraz sakardı takım o konu evet. Yani müdahalelerde.
0: Peki ama maçta biraz şeydi bence. Bir halı saha maçına döndü bir 50 dakika.
3: Tabii. Biz de o kadar gırgır yaptık ki yayında yani maç sonu yayınında nasıl futbolu tekrardan düzgün bu şekilde konuşabileceğimizde çekincelerimiz vardı. Hakan Erol çok teşekkür ediyoruz bir kere daha sana. Berkay Çakır'la beraberiz. Sol bek Jakobs'la devam edelim abi.
0: Jakobs yani ben çok bence dünyadaki nadir İso savunma beklerinden. Kendisi hücumda ne kadar çok kısıtlıysa da savunma yönü çok güçlü bir oyuncu. Ben bugün Jakobs'u da beğendim.
3: Peki ön alana geçelim istiyorum. Yani aslında hem kaleciyi konuştuk, hem dörtlü savunmayı, hem iki orta sahayı ve önünde Gabriel Saray'ı konuştuk. Bugünkü kanatları da sormak istiyorum. Yani Yunus ve Barış'ı sorayım.
0: Yani Yunus'la başlayayım. Ben Yunus'u bugün gayet başarılı buldum. Attığı gol haricinde de yani hem öne alan presine yaptığı katkı, hem topla beraber kat etmesi Beşiktaş için çok büyük bir tetik. Bugün de Erzurum için çok büyük bir tetik yarattı bence kendisi. Ve Osimhen'le anlaşmalarını da ben beğeniyorum. Yunus'a bugün olumlu buluştum ama tam tersi Barış için de, yani son iki haftadır ben Barış'ı gerçekten çok tanıyamıyorum. Yani formsuz çok belli. Yani bugün maçın sonunda mesela yakaladığı pozisyon Sane'nin çok güzelsi 2-3 alımı sonrasında, yani normalde onun köşeye bırakması gereken
3: kesin bırakır. Bırakır normalde.
0: Ama çok alakasız bir tut attı kaleye. Kötü bir şuttu. Yani bir formsuzluk var. Ki Galatasaray'ın ben şuraya edeyim diyor. Barış'ı da biraz rekabete sokması gerekiyor. Sokması için de oraya bir acil bir oyuncu olması gerekiyor.
3: Yani bugün Noah Lang olsaydı diye sorayım o zaman. Gerçi Osimhen'i sorayım da ondan sonra transfer konusuna gidelim.
0: Osimhen'i çok gerek yok canım. Bence maçın en iyi oyuncusuydu. Galatasaray'ın son iki maçı, ikilik maçın en iyi oyuncusu da çıkan net bir şekilde.
3: Şu soruyu soracağım, sonra Berkay'a devredeceğim soru kısmını. Çünkü ara ara tabii ki bir Berkay bir ben. Bu arada ben de Can Genç, belki tanımayanlar vardır. Böyle bir esprili bir yorum yapayım dedim.
0: Siz yenisiniz galiba Can
3: Bey. Evet, yeni başladım Radyo Gol'e. Gerçekten yayınlarda da çok heyecanlanıyorum. Aynı zamanda şaka bir ara birazcık daha sohbetimize geri dönecek olursak. En son şeyi soruyordum. Noah Lang eğer bugün olsaydı mesela, atıyorum, Barış'ı gerçekten böyle zorlayabilecek oyuncu rolünde görüyor musun Noah Lang'ı şu an nezdinde? Tabii. Çünkü çok üstün isimler yazılıyor, o yüzden soruyorum bunu.
0: Tabii ki, yani ben Noah Lang zaten Galatasaray'a geldi yarım dönemde, bence gayet iyi de bir katkı verdi. Sonradan girdiği maçlar da katkı verdi. İlk 11 olarak başladığı maçlar da, o sene sakatlığında Barış Alper santrafor oynarken sol kanatta Noah Lang koyuyordu zaten Galatasaray'da. Ki bugün de kadroda olsa yüksek ihtimalle Barış dakika 59-60 gibi oyundan ayrılırdı. O kadar süre oyunda kalmazdı diye düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın bir kanat ihtiyacı var. Yani şu an tabii ki taraftarın ben tepkisini anlıyorum. Noel'in kalırsa senaryoda büyük bir tepki olacaktır yönetime. Bu oyuncu bazı kesinlikle olmayacaktır. Çünkü taraftarın ben Noel'in de sevdiğini düşünüyorum ama madem Noel'in kalınacak ya abi biz bu kadar bekledik. Zaten oyuncu gelmek istiyor.
2: Evet.
0: Gibisinden. Bir olacaktır. Bu çok normaldir yani.
2: Yani en azından bir şey isteriz. Hani bir şeyleri bilerek yaptığını düşündüğümüz bir yönetim, evet, isteriz. Hani Noah Lang'sa taraftar arkasındaydı zaten konunun.
0: Evet, zaten Noah Lang madem alınacaktı, biz Noah Lang'ı Napoli'den Haziran ayında alıp, evet, şu an Galatasaray kamp da yapıyor olurdu. Evet. Şu an gayet hazır bir şekilde oyundaydı, belki de bugün oynayacaktı. Dediğim gibi yani plansızlık var, yani çok belli. Yani bugün Galatasaray orta sahalarını göndermeye çalışıyorsa yani belli ki var bir plansızlık zaten yani.
2: Şey için ne düşünüyorsun? İşte beni heyecanlandırdığı için söylüyorum. Normalde bu işte transfer söylentileriyle alakalı çok fazla bir şey konuşmanın anlamı yok ama hani gelince görürüz derim normalde. İsmail Asar konusunda ne düşünüyorsun? Ben
0: çok beğendiğim bir oyuncu. Ben çok zor görüyorum buraya gelme ihtimalini. Yani oyuncu istemezsen de kulüpten çıkartması biraz kolay olmayacak bence.
2: Evet, iyi paralar istenir bu, özellikle bu dakikada.
0: 60 istiyor galiba.
2: Ya işte o zaman şey dendi. İşte Leo'ya 40 vermedin. İşte bir sürü işte bu plansızlık ve fazla oyuncuyla ilgilenmek biraz ilerleyen dönemde sanki taraftarı da şey yapıyor. İşte ona bunu mu verseydik, bunu yapsaydık. Direkt mesela tak aldım gittin. Herkes çok daha rahat olabilirdi belki ve en azından yönetime güven de daha fazla olurdu.
0: Evet. Ya bir de ben şöyle bir insanım. Ben Twitter'da ekran süren bayağı yüksektir. Artık o kadar sıkıldım ki aynı oyuncuların isimlerini görmekten.
2: Ya biz 2,5 ay Can Uzun 40 milyon mu 30 milyon mu onları geçtik. Ya yani böyle pazarlık
0: olmuyor. Ben şunu söyleyeyim. Yani Can Uzun için 60 milyon euro istiyorlarsa eğer, yani varsa öyle bir hani bir kulüp ve gerçekten şey varsa, hani tabiri caizse hani argoları hani enayi derler. Varsa 60 milyon euro verecek Frankfurt bugün gelsin.
2: Ya Ekitike'yi geçen sene 90'a sattınız zaten, hani 60 can biraz garip değil mi hani?
0: Yani Ferran Torres gitti galiba Paris Saint-Germain'e 50 milyon euro.
2: Tabii. Yani
0: şeye gitti, Agliouf gitti yine o paralara.
2: Yani şey, şeyin farkındalar işte, pasaport değeriydi, oydu, herkes her şeyin farkında biraz.
0: Adı 3 Fransa milli takımının gerçekten bir adayı. Evet. Yani gerçekten oraya ileride forma verebilecekleri bir oyuncu. Yani herif acayip bir adam.
3: Gerçekten acayip bir oyuncu Akluş. Yani ben de
0: fizik olarak da çok değişik bir adam yani.

0: Ya keşke mesela Süper Lig'de izleyebilseydik adamı. Yok. Ya.
1: Keşke yani o paralara çıkılırsa yani aklımıza da çıkılırmış. Hani çok rahat 55, 60, 160 falan verseydik. Hani Fransa'dan Fransız oyuncuyu çıkartmak kolay değil Paris'te istiyorsa eğer ama. Hani bir şeyi kafama bir kafa koyduğumda ben canı beğeniyorum. Ama ne bileyim arkadaş 50 ise can 30'dur, 35'tir hani maksimum.
2: Stoper...
0: Adaşımı bu kadar eleştirmeyin.
2: ben hak veriyorum. Peki stoper rotasyonuna Galatasaray'ın bir yerli oyuncu düşünülüyor. İşte Adil Demirbağ gibi hani o tarz 3 kim var? Yusuf Akçek, Adil ve
0: Demirbağ ve şey Alanyalı sol Roman. Söyleyeceğim adamın adını. Sen bence Hakan geldi aklına da şu anda bize.
1: Evet.
0: Ümit Akta, Ümit Akta.
1: O Türk oynayabiliyor mu Türk
0: oynuyor, evet. oynuyor.
2: Şey reddetti bu arada Roman Emili takımını.
1: Abi o zaman hemen Galatasaray Ümit Akta'yı alsın bugün bence. Çok şey yapmasın. Yani eğer Ozan Kabak'ı alamıyorsa yerli olarak oraya ben bir U23 de alınacağını sanmıyorum. Şu an kontenjandan dolayı yani düşündüğümde. Yani şu an düşünüyorum yok yani.
0: Biraz toparlayalım. Biraz kafada toparlayalım. Aslında ben son sorumu soracağım. Sonra Berkay da son sorusunu sorar ama transfer konusundan konuşuyoruz. O yüzden de son sorumu ben kendi adıma sormak istiyorum Hakan Erol'a. Şimdi 10+4 kuralı var. Galatasaray bir tane aslında U23 olmayan yabancı oyuncu alacak. Hangi bölgeye almalı? Diğer U23 haklarında hangi bölgelerde değerlendirmeli? Yani iki tane hakkı zaten Niaga ile Leslie Ugechukwu'yu görüyoruz U23. Batrakov'u görüyoruz 3. 4. U23 hakkını Galatasaray kimden yana kullanmalı? Ve yetişkin yabancı oyuncu hakkını hangi mevkiden ve kimden yana kullanmalı gibi sorayım.
1: Can sol kanat bence yani alacağı kanat sol veya sağ yani herhangi bir kanat alındığında bunu ben normal yabancılarından gitmesini yani o kontenjanla alınmasını U23 kontenjanından bir santrafor alınabiliyorsa da Türk yerli olarak da bir stoper alınabileceğini şu an işte dediğim gibi Ozan Kabak olur, Ümit Akdağ olur, Adil Demirbağ olur. Bir hamle yapılması gerekiyor Galatasaray'da oraya benim düşüncem. Yani bu şekilde. Yani
2: yedek forvet onu.
1: Yedek forvet U23 sol kanat normal
2: takım. Şeyde stoperde Türk olarak. Ben...
1: Tabii orta saha alınacaksa çünkü şu an alınamıyor. Çünkü kontenjan
2: fazla. Biri gitmeden alınmaz gibi ya.
0: Ki zaten yani. Orta sahada kalabalık abi. 6-7 tane oyuncu var yani şu anda. Yani evet. Alınmalı mı peki? Hani onu da sorayım. Belki Berkay sorusunu çaldım ama.
1: Ben en azından hani ben Lemina'dan kontrat yenilendiğini çok anlayamamakla birlikte eğer Lemina'dan çıkılabiliyorsa kafamda benim bir isim var ama tabii birçok isim olabilir. Höybiyak tarzında bir oyuncu.
2: Bağlantıyı kuracak.
1: Çok da beğendiğim de bir oyuncudur. Yani ilk toplumdan biz istemiştik sanırım. Alamadık. O dönem Marsilya'yı tercih etti oyuncu. Ben çok da beğeniyorum. Marsilya'da çok istikrarlı bir...
2: Oyuncuya Premier Lig'den teklif vardı ve gitmek istemedi. O öyle bir durumu var sanırım. O öyle bir şey okumuştum.
1: Yani biraz fazla o kadar çok para harcıyoruz ki Berkay biraz fazla veriyoruz.
2: maaşa bakardı.
1: Yani biraz bu işler artık böyle oldu yani dünyada. O yüzden
0: gerçekten öyle ya.
1: İkna eder birkaç milyon euro daha fazla.
0: Çok para harcanıyor ya.
1: Çok para harcandığı için gerçekten yani artık biz de Almanca kalbimize belki de gülüyoruz da. Yani ancak böyle boş edebiliyoruz çünkü.
0: Peki Hakan'a teşekkür edelim Berkay'ım.
2: Okay.
0: Tamam Hakan çok çok teşekkür ederiz kıymetli vaktini bize ayırdığın için.
2: Çok teşekkür
1: ederim. Ben teşekkür ederim Can Berkay.
0: Sağlıcakla kal abi hoşça kal o zaman.
1: Hoşça kalın.
0: Evet Hakan Erol'la konuştuk. Şimdi aslında şöyle Berkay Çakır'la da konuşmaya devam edeceğiz. Yani aslında bir iki tane detayı konuşacağız ama ondan önce birazcık bazı oyuncular çıktılar Mikton'a ve orada onları dinletelim. Galatasaray oyuncuları çıkmaya başladı. Hatta Barış Alper Yılmaz'la başlayalım istiyorum. Bir Barış'la başlayalım.
2: Özellikle Barış'ın vücut dilini de çok merak ediyorum.
0: Hadi bir analiz edelim. Barış konuşması bittikten sonra girelim. Sonra istersen tamam, diğer oyunculara bakalım.
2: Evet, Barış önemli. Olur mu?

0: Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz bizimle birlikte. Barış, öncelikle tebrikler. Çok zorlu bir deplasman ve dolu tribünler önünde net bir galibiyet var. Öncelikle bugünü nasıl değerlendiriyorsun? Takım arkadaşlarının performansını nasıl buldun?
1: Öncelikle Erzurum halkına çok teşekkür etmek istiyorum. Dün havaalanına indiğimizden beri taraftarlar bizimleydi. Otele kadar bize eşlik ettiler. Aynı şekilde otel içerisinde çalışan emektarlar, personel bizimle çok ilgilendi. Saha içerisine gelecek olursak taraftarlar
2: uzun zaman sonra dediğiniz gibi
1: bizi çok fazla destekledi. Aynı zamanda Erzurum taraftarının içine baktığımda Galatasaray'la formalı çocuklar gördüm. Bu inşallah hep böyle devam eder. Çok mutlu oldum açıkçası. Maça gelecek olursak elimizden geleni yaptık. Kazandığımız için mutluyuz. Bu düşüncedeyiz. Hep kazanmak istiyoruz. Umarım taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bugün gönül isterdi. Ben de skora katkı etmek çok istiyordum. Fakat önemli olan takımın kazanmasıydı. Mutluyuz.
0: Şunu da sormak istiyorum. Skora katkı vermek istediğini söyledin, ancak Barış Alper Yılmaz'ı da şöyle biliyoruz. Maçlar oynandıkça Barış Alper Yılmaz da skor katkısı vermeye devam ediyor. Sen şu an kendini, hedeflerini, bu sezon bir hedef koydun mu? Gol, asist ya da farklı, tabii ki şampiyonluk bir hedeftir senin için. Neler söylersin?
1: Tabii ki de hedef koydum. Hem şampiyonlukta hem Şampiyonlar Ligi, hep ayrı ayrı hedeflerim var. İnşallah bu hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Bu tabii ki de bir anda olacak değil. Yavaş yavaş, süreç odaklı çalışıyoruz. Bakalım hayırlısı olsun. İnşallah elimden geldiğince, önemli olan tabii ki takım. Takım için mücadele edeceğiz. Taraftarımız, camiamız için mücadele edeceğiz. İnşallah bu böyle devam eder.
0: Teşekkür ediyorum Barış. Başarılar diliyorum. Barış Alper Yılmaz görüşünü bize aktardı.
3: Evet, Barış Alper Yılmaz'ın açıklamalarını sizlere dinlettik. Tabii ki Berkay Çakır'a döneceğim. Burada aslında Barış Alper Yılmaz'ın açıklamalarını çok çok merak ediyordum demiştin. Vücut dilini bir analiz etmek istedim demiştin. Buna neye istinaden aslında? Hani Barış'ın bir eleştirilmesi gereken çok ciddi bir yönü mü vardır? Performansına Hakan Erol değindi. İki maçtır beğenmediğini söyledi. Bir Barış yorumu ve Barış'ın maç sonundaki açıklamalarındaki vücut dili üzerinden Berkay Çakır'a bir uzanalım.
4: Yani Galatasaray'da şu anda Barış Alper Yılmaz en istikrarlı, yani süre anlamında en istikrarlı oyuncu diyebilirim. Yani sakatlığı olmaz, her gün ben şeyi bile biliyorum, Türkiye Kupası maçlarında bile hayır hocam ben oynamak istiyorum dedi. Yani full rotasyonlu, işte 3 günde bir maçların çok yoğun olduğu bir dönemde bile, Türkiye Kupası maçlarında bile oynamak isteyen bir oyuncu ve oldukça duygusal bir oyuncu. Yani hem çalışkan hem duygusal bir yanı var ve Galatasaray'da bütün bunlara rağmen en çok eleştirilen oyuncu Barış Alper Yılmaz. Çünkü herkes aslında çok seviyor ve potansiyeli olduğunu görüyor ama işte belli başlı konularla alakalı ilk hep Barış eleştiriliyor. Şimdi Barış'ın duygusal tarafı bazen çökebiliyor. Ama 2-3 yıldır, yani bu süreçte yavaş yavaş şunu gözlemliyorum ve dikkat ediyorum. Barış da bazı şeylere alıştı ve bunun uzun bir süreç olduğunu yavaş, hani biraz daha iyi görüyorum Barış'ı o konuda. Ben Barış'ın bu iki maçta performansını çok kötü buldum. Ama bu vücut dili benim için önemli. Devam edebilir gibi, durup durmayacağını merak ediyordum. Bence Barış da iyiye gidiyor. Bir yıldız olma adayına doğru gidiyor.
3: Peki istersen, hani çok fazla aslında oyuncular röportaj alanına doğru geldiler. Biraz hem röportajlara gidelim, aralarda da konuşuruz. Hatta istersen bak, Ömer'in sorusu var. Şimdi Ömer Albayrak'a da bir selamımızı gönderelim. Bir sorun var demiş.
4: Kaçta çıkıyorsunuz bunu?
3: Böyle espri tabii ki mesajları olabilir. Ömer Albayrak da çok sevdiğimiz bir dostumuzdur. Aynı zamanda da Fenerbahçe maçlarında yorumlarıyla beraber Radyo Gol'de bize verdiği katkıdan dolayı bir kez daha kendisine teşekkür edelim. Hem Avrupa futbolu hem Dünya Kupası dilimlerinde de kendisinin yayınlarımıza verdiği katkılar da çok çok kıymetliydi diyerek altını bir kez daha çizmek isterim. Bir sorun var demiş. Her hafta Galatasaray'ın kırmızı görmesi gereken kartları dillendirip hakem hatası olarak yorumlayan, bunun da keyfini çıkaran Galatasaraylı yorumcular bugün mutlu mudur? Yani bu kartlar neden çıkmıyor Galatasaray'a diye aslında Ömer'in bir isyanı var. Ömer Fenerbahçe yorumcumuz ama sen de bizim Galatasaray yorumcumuzsun.
4: Ya ben söyledim, ben yaklaşık iki Abdülkerim, iki Lemina'nın, yani ikişer olarak sarı kart görmesi gerektiği pozisyonu söyledim ama yani ben bununla alakalı şimdi burada polemik yaratmak istemiyorum. Niye mutlu olayım? Hani bunun bir standartı olması gerekiyor ligde. Yani bu Galatasaray, Fener, işte hani bir üstündeki renkle alakalı değil ama hani gördüğümüzü söylememiz gerekiyor. Hani mutlu muyumdur, mutlu değil miyimdir? Tabii herkesin kendi şeyi, bakış açısı ve tasarrufu. Hani onunla alakalı bir şey söyleyemem ama evet, gördüğümü söyledim yani. İki tane Galatasaray'da Abdülkerim
2: Menemen'e sarılırım. Çok kısa o zaman ben de birazcık abi, aslında hani soruyu daha toparlayarak sormak isterim ki Hakan Erol'a sormadık. O yüzden Berkay sana sorayım, sonra artık oyuncu röportajlarına yavaş yavaş geçeriz. Çok kısa belki bir iki tane daha sorum olur. Oralarda aralarda girip sorarım ama Çağdaş Altay'ın bugünkü performansını nasıl buluyorsun? Yani pozitif ve negatif aslında yorumları duyabilir miyiz? Bu pozisyonları aslında konuştuk ama Çağdaş Altay normal Türkiye futbolunda yani belli şeylerin standart olduğu, yani çok belli pozisyonlara sarı kart, belli pozisyonlara düdük çalınan bu versiyon oynanan ligimizde biraz daha farklı bir hakem yönetimi sergilemedi mi de Berkay Çakır sana göre? Bu pozitif midir, bu negatif midir? Ligin standartı nedir? Biraz Çağdaş Altay'ın nezdinde biraz hakem yorum alabilir miyiz?
4: Yani biz ligin zaten hep eleştirdiğimiz şey şu, ligin standartın olmaması. Çünkü bugün vermediğiniz pozisyonlarla alakalı çok haklı olarak işte Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş taraftarı, yarın tam tersi bir şekilde her hafta bunlar, bir sene boyunca sürekli bunları yaşıyoruz. Galatasaraylı Fenerli, işte Beşiktaşlı bir şeylerdi, işte o pozisyon, bu pozisyon, ama kimse bunun gerçekten ne olduğunu bilmiyor yani, standart olmadığı için. Bugünkü performans şöyle, maç eğer 4-0 olmasaydı maç biraz daha gerilecekti. Maçın zaten yaklaşık bir 30-35 dakikası çok sakin geçti.
3: Doğru.
4: Bu kadar sert faullere es geçerseniz biraz ben bunu başarısız görüyorum. Yani aşağı yukarı neyin sarı kart olduğu belli yani. Bir pozisyon vardı, hem işte Abdülkerim'in orta sahada düşürdüğü bir pozisyon, hem üstten çekiyor, hem alttan vuruyor, hem de oyuncunun arkasında ve oyuncu hızlı hücuma çıkıyor. Yani sadece çekmesi sarı kart, hızlı hücuma çıkarak faul yapması sarı kart, aşağıdan ayağına yaptığı müdahale sarı kart, 3 farklı konuda sarı kart görmesi gereken oyun devam ediyor. Yani faul veriliyor ama kart verilmiyor. Ya bu, yani bir hakem olarak sağın ve gözünüzün önünde bunu yaparsanız ben bu başarılı diyemem bu performansı.
3: Çağdaş Altay'a bugün yine eksi veriyoruz. Yani birçok
4: maç 4-0 bitti. Hani diyecekler ki verse ne olur, vermese
2: o
4: ne olur.
2: O başka bir hikaye. Ben sadece bir salt hakem yorumunu
4: diyorum. Evet, farklı bir senaryoda yine eleştirdiğimiz konu olacaktı. Çünkü bize bunu anlatılmıyor. Geçen sene de çok konuştuk bunu. Hani neyin ne olduğu anlatılsa, yani futbolun da doğruları var ama hani standart dize etme konusunda da sorunlar var.
3: %100 katılırım. Yani aslındaki problemin ben de Berkay tıpkı senin gibi standart konusu. Yani belli pozisyonlarda hakemlerin tabii ki tipi tarzı farklı olabilir. Bazen yönetici biçimi tarzı farklı olabilir ama mesela bu Çağdaş Altay'ın yönettiği müsabaka biraz daha Belçika Ligi'ne, Avusturya Ligi'ne, belki Premier Ligi'ne daha kurtarır kararları
4: yani
3: vardı.
4: Bence değil yani açıkçası. Hani özellikle çekme ve oyun durdurma faullerinde kesin sarı kart gösteriliyor. Hatta şunu
3: söyleyeyim. Aslında orada bile gösteriliyor. Doğru söylüyorsun.
4: Benim en sevmediğim şeylerden bir tanesi de işte maçın daha başında yapılan hareketle 60. dakika, hani maçın başında oyunu tutmak için hakemler faul vermiyor. İşte 60-70'te kart vermiyor. 60-70'te aynı faule kart veriyor. Hayır. Bir faulün tipi, işte yeri, İşte şekli sarı kartsa bu birinci dakikada da sarı kart olmalı, 90. dakikada sarı kart olmalı. Yani
2: biz ilk şunu dakikada vermiyorsun diye hani o hareket
4: bir istatistik
2: çıkabilir yani diyorsun.
4: Atıyorum Premier, yani şey yapıyorum böyle farazi olarak söylüyorum. Premier Lig'de ilk yarıda işte toplam gösterilen kartların ilk yarı ile ikinci yarı arasındaki oranı çıkarsınlar. Büyük ihtimalle Türkiye Ligi'nde ikinci yarı kart sayısı böyle 3 katına çıkarken orada %50 %60'lar fark eder. He. Çünkü bir pozisyon sarı kartsa veriliyor. Birinci dakikada bir. Ama bizde hadi bakalım işte maçı
2: hani
4: idare
2: edelim. Hani daha ilk faulü biraz daha geçelim falan. Kültür öyle ilerlemiş.
4: Evet. Yani idare etme kültürü biraz daha.
2: Peki Roland Şallay ile devam edelim mi?
4: Evet.
2: Hadi. Roland Şallay'a uzanıyoruz. Roland Şallay sonrasında şöyle bakıyorum önümdeki tabloya. Davinson Sanchez'e gideceğiz. Abdülkerim, yok Abdülkerim değil, Uğurcan Çakır'a gideceğiz. Sonrasında Eren Tozlu'ya, Miguel Cardozo'ya gideceğiz. Serkan Özbalta ve Okan Buruk şeklinde aslında bir akışımız devam edecek. Ve oyuncu röportajları ve aynı zamanda teknik direktör açıklamalarıyla devam edelim.
5: Öncelikle tebrikler hem performansın için hem de tabii ki galibiyet için. Farklı bir galibiyet. İyi bir atmosferde, zorlu bir deplasmanda oynadınız ve coşkulu bir takım vardı. Bu heyecanı, bu coşkuyu nasıl anlatırsın saha içindeki?
6: Yeah, first of all we are happy that

0: geçirdiğin günler arttı. Takımla özdeşleşen isimlerden biri olmaya da başladın. Hedeflerinle ve geleceğinle ilgili neler söylersin?
1: No, it's of course I'm happy, but the team is the most important, the club is the most important. So as I said before, we have a huge target also for that season in the league, in the Champions League, and yeah, we want to make a great things, but as I said, we have to still improve.
2: Mutluyum tabii ki de, amaçlarımıza odaklamamız gerekiyor. Takım olarak, kulüp olarak ne yapıyoruz? En önemlisi o. Her zaman en ön planı onu koymamız gerekiyor. Daha önceden de söylediğim gibi bu hedefler, bu sezonki hedeflerimiz çok büyük. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Tabii ki de geliştirmemiz gereken yerler de var.
0: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Davinson Sanchez bizimle birlikte. Davinson, öncelikle tebrikler. Hem ilk yarıda gelen skor, ikinci yarıda da yine iyi bir Galatasaray oyunu vardı diyebiliriz. Öncelikle 90 dakikayı ve takım arkadaşının performansını nasıl buldun bugün?
3: Contento porque bueno, después de una semana difícil la anterior, comenzamos a hacer lo que normalmente hacemos, ¿no? Que es ganar con autoridad y irnos tranquilos a casa. Sabemos que todos los años la competencia aumenta, pero nada, la mentalidad fue de venir, hacer un partido serio y encaminar de vuelta lo que venimos a hacer, que es ser protagonista desde el principio, dominar juego y lastimar mucho como fue hoy.
2: Mutluyuz tabii ki. Zor bir haftadan sonra işimizi yaptık. Otoritemizi koyduk, karakterimizi gösterdik. Evde daha rahat olmamız gerekirdi belki ama önümüzdeki hafta belki de o şekilde olacaktır. Yıllar süren bir deneyimimiz var tabii ki de, bir alışkanlığımız var. Deplasmanda zorlu bir maç bizi bekliyordu. İlk dakikadan itibaren domine etmeyi bildik ve güzel bir galibiyet kazandık. Mutluyuz.
0: Dünya Kupası'nda çok iyi bir oyun sergiledin. Sonrasında Davinson kalacak mı, gidecek mi? Özellikle dış basında da haberler çıkmıştı, sezona devam edecek mi, etmeyecek mi diye. Ve sen geldin, gelir gelmez de iki maça direkt olarak başladın. Ve iyi de forma, form grafiğinin olduğunu gördük. Bu süreçle ilgili neler söylersin genel olarak?
3: Yo creo que hay que entender que esto es de ser profesional, de tomar el descanso que se necesita y bueno, cuando tu equipo está compitiendo y tú puedes ayudarle, venir a hacer el trabajo. Nada más, el Mundial fue una buena Copa del Mundo para Colombia. Desafortunadamente nos quedamos fuera cuando por ahí no lo pensábamos, pero nada, acá estamos. La temporada empezó y hay que estar dispuesto a jugar todo por el equipo, hacer que Gala tenga la posibilidad de seguir no solamente creciendo en su historia, sino ser protagonista en lo que juguemos, en la Copa, en la Liga, en la Champions League. Los objetivos son grandísimos para esta temporada y el equipo ha mejorado mucho. El equipo, por más que hayan pocos cambios, nos estamos tomando muy en serio el trabajo y sabemos que esto es de partido a partido. No podemos dar ventaja o hacer cosas que no debemos. Sabemos muy bien que el partido en casa pudimos tranquilamente ganarlo y hoy tener 6 puntos. Bueno, hoy son 4 y partimos desde acá. De ahora en adelante es hacer que Gala sea protagonista y poder encaminar todos los torneos a nuestro favor.
2: Profesyonel hayat tabii, belli kararlar veriliyor ama takım için mücadele etmekten asla vazgeçmemek gerekiyor. Takımda iyi işler yapıyorsa eğer, ben de iyi iş çıkardığım zaman daha da ön planda çıkabiliyorum. Kolombiya'yla da iyi bir mücadele verdik aslında. Elendiğimiz yerde de elenmeyi beklemiyorduk. Ama takım iyi bir şekilde mücadele etti. Galatasaray için de geldiğimden beri her zaman gibi her şeyden vermeye devam ediyorum. İyi işler çıkartıyoruz. Burada da mücadele ediyoruz. Kupa, lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere bütün kulvarlarda hedefimiz var ve takım da çok iyi bir şekilde gelişiyor. Artık çok da büyük değişikliklere ihtiyaç duymuyoruz takım olarak. Çok çalışmamız gerekiyor tabii ki de. Avantajımızı kaybetmemek için rahatlamamız ve işimizi iyi yapmamız gerekiyor. Evde rahat kazanabileceğimiz bir 3 puan vardı ve oradan 1 puan aldık. Bu mesela iyi bir örnek olabilir. Şimdi 4 puandayız ve iyi mücadeleye devam edelim.

0: De, önümüzdeki maçta da evde iyi bir galibiyet almak istiyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
2: O zaman bye.
3: Tamam da. İlk galibiyeti deplasmanda geldi. 4-0'lık bir galibiyet. Neler söyleyeceksin?

0: Tabii galip geldiğimiz için mutluyuz. Geçen hafta galibiyeti kaçırmıştık bana göre. Bu hafta galip geldiğimiz için mutluyuz. Bütün arkadaşlarım, hocalarım, herkesi kutluyorum.
1: Galatasaray'da hedef 5. şampiyonluk. Bu doğrultuda transfer çalışmaları da devam ediyor. 5. şampiyonluk için neler söylersin?
0: İnşallah bunu başarabiliriz. Tabii Türkiye'de bir rekor olacak. 5 sene üst üste şampiyon olan hiçbir takım yok. İnşallah bunu başarabiliriz. Taraftarlarımıza bu gururu yaşatabiliriz. Onun için çalışıyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Transfer konuları başkanımız, hocamız Abdullah abi kim ilgileniyorsa onlar ilgileniyor. Onların bileceği iş. Biz sahada futbolumuzu oynamak zorundayız, durumundayız. Futbolumuzu oynayıp inşallah 5. şampiyonluğu...
1: Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde hedefi nereye koydun?
0: Geçen senenin üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Tabii ki Şampiyonlar Ligi zor bir arena. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde hem takım taraftarlarımızı hem ülkemizi gururlandırırız.
1: Teşekkürler Uğurcan. Başarılar diliyorum. Uğurcan'la birlikteydik. Bir sözü tekrar size bırakalım.

0: skor var. Sen de mücadeleyi hem yedek kulübesine takip edip hem oyuna dahil oldun. Genel olarak nasıl değerlendiriyorsun 90 dakikayı?
1: Yeah, welcome Thursday. There is 4-0 score. You were in the bench and after that you joined the team, you joined the game. What do you think about the game?
2: Oh, it was a difficult game. We know the quality of Gala. We conceded the first goal by corner. After, unfortunately, we do some mistakes, but football is like this. Now we have to continue. We have another game on the next Friday, so head up and let's prepare well the next game.
3: Öncelikle çok zor bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray'ın kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz. İlk golü kornerden yedik. Daha sonra da gollerimizde hatalarımız vardı. Hatalardan gol geldi. Şu anda yapmamız gereken önümüzdeki süreç için en iyi şekilde hazırlanmak. Gelecek haftada bir maçımız var. Bu hazırlığımızı iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor.
0: Yeni transfer olduğum transfer durumunu da sormak istiyorum o aşamayı ve fiziksel olarak şu anda hangi seviyedesin, neler söylersin?
1: Are you just transfer new? I want to ask about something about your physical situation. What do you think in your position right now about physical?
2: Yeah, I'm here for help as much as I can. I know my preseason was not normal, but I will do my best for come to my best shape as soon as possible.
3: Yardım için buradayım. Sezon başını çok iyi geçirmediğimi söyleyebilirim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.
0: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Eren Tozlu ve Miguel Cardozo'yu dinledik. Maçın ardından Erzurumspor'dan Eren Tozlu bizimle birlikte. Eren, öncelikle yayınımıza hoş geldin diyelim. Tabii ki bir iç saha maçı, yıllar sonra tam kapasite. Tabii ki bu atmosferi sormak istiyorum öncelikle. Bir mağlubiyet var. Hem atmosfer, ikinci olarak da Galatasaray son şampiyon ve burada da net bir galibiyet aldılar. Nelerin daha iyi olması gerektiğini düşünüyorsun?
4: Ya öncelikle tabii yeni kurulan bir takımız. Yani bir önceki yıldan birçok arkadaşımız var ama aramıza yeni gelen arkadaşlar da var. Birkaç tanesi hatta bir iki gün önce geldi. Tam alışma fırsatımız da olmadı. Ya tabii Galatasaray güçlü bir takım. Dediğiniz gibi son 4 yılın şampiyonu. Zor olacağını zaten biliyorduk. Ama uzun zaman sonra dediğiniz gibi de kendi taraftarımızın önünde full stada oynadık. Yaklaşık 3-4 yıl önce oynamıştık sanırım. Taraftarımıza iyi bir futbol, iyi bir skor armağan etmek istiyorduk. Ne yazık ki olmadı ama dediğim gibi yeni kurulan bir takımız. Daha henüz lig yeni başladı. Zor olacağını da biliyoruz ama önümüzde uzun bir yol var. İnşallah ilerleyen haftalarda bir an önce toparlanıp istediğimiz skorları almak istiyoruz.
0: Eren, teşekkür ediyorum. Miguel'i de bekletmeyelim. Teşekkürler. Maçın ardından Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta bizimle birlikte. Hocam, tekrar yayınımıza hoş geldiniz. Tabii ki maç önü planlarınızı aktardınız. Ancak maçın bireysel hatalarla da belirleyici olduğunu özellikle ilk yarıda da gördük. Oyuncularınızın üzerinde sizce bir baskı da mı oluştu taraftarla ilgili? Tabii ki aylar, yıllar sonra bir heyecan da olabilir. Tabii ki mücadele ilk yarı, ikinci yarı taktik olarak nasıl değerlendirirsiniz? İkinci sorum da bu şekilde olacak.
5: Taraftar baskısı, tabii ilk maç çok da sağlam bir taraftar vardı. Taraftara çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çocuklarda sizin de gördüğünüz gibi bunca yılın ardından bir özlem vardı ki bunu tam manasıyla bize de oyunculara da aksettirdiler. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan da tabii kusura bakmasınlar diyorum. Neticeden dolayı, oyundan dolayı demiyorum. Gerçekten iyi oynamaya çalıştık. Doğruları yapmaya çalıştık. Hem arkadan çıkışlarımızda doğruları yapmaya çalıştık. Hem ikinci bölgede ön tarafta çok aşırı derecede baskı yapmak istemedik zaten. Galatasaray takımının ayakları oradan çok rahat çıkabilecekler diye. Bunu da zaman zaman yapmaya çalıştık. Doğru pozisyon almaya çalıştık. Baskı bir nebze vardı. Ama tabii ki oyuncular bu lige alışmalılar. Çoğu takımın %60'ı hemen %70'i ilk defa Süper Lig'de boy gösteriyor. Hem yerlisi hem de yabancıları. Tabii bunun bir alışma aşaması olacak. Keşke bu aşamaları geçerken skor olarak hem puan alabilsek hem de bugün yani 2 haftada yenildiğimiz ve 7 tane gol yediğimiz yerde yeniliyorsak da hani fark yemeyerek yenilseydik bu bizim için çok daha moralli olacaktı. Ama tabii maçın içinde ilk yarı 3 tane evet belki bireysel hata ama Bu bizden kaynaklı. Yani bu çok polyanacılık oynamak istemiyorum. Popülariste yaklaşmak istemiyorum ama teknik adam ve ekibinden sorumludur. Yani orada bireysel hata yapıyorlarsa evet çok basit. Şu anda demem yani ben ona ne yapayım işte. Sadece ayağın içiyle versin. Mesele o değil. Bence çocuklar evet o baskı altında kalmış olabilirler. Onu aşacaklar. Ama o yaptıkları hatayı da beraber atlatmak durumundayız. Biz kenarda teknik adamlar olarak onlara o desteği vermek durumundayız. Sizin aracılığınızla da hem taraftardan hem Erzurumşehir'den halkından 7'den 70 herkesten bu oyuncu grubuna gerçekten bir zaman tanımaları gerektiğini yani biz şu anda doğal yoldan hem Ahmet'i hem Galatasaray'ı çok çabuk bir şekilde yenecektik de ah nasıl yenemedik gibi bir pozisyon yok. Beklentiyi yükseltirsek bu sefer onların hayal kırıklıkları da çok farklı olacak. Bunu böyle algılayıp da düşünür tefekkür edip devam ederlerse yollarına inan sakin kalacaklar bizler gibi. Ama tabii ki şimdi Mehmet Sekmen Beyefendi bizim onursal başkanımız şehir için çok şeyler yapıyor. Sizler de duyuyorsunuzdur. Erzurum çok çehresi değişti. Biraz daha fedakarlık istiyoruz ondan. Bir büyüğümüz olarak buradan söylüyorum. Teknik adamına şehrin ve takımın sorumluluğu üzerimde olarak rica ediyorum. Ahmet Dal başkanımızla beraber ki zaten onlar da çok çok aktif bir şekilde gecelerini gündüzlerini katıyorlar. Ama doğru oyuncuları buraya katmalıyız. Yayın başında söylediğim gibi biraz uzattım. Ne olur kusuruma bakmayın ama buradan sizlere de söylemeliyim. Bir şehir 6 senenin üzerine Süper Lig'e çıkmış. Geçen hafta da iyi top oynadık. Bugün de aslında fena oynamadık. Siz de izlediniz yani. Dediğim gibi bireysellikle onlar halledildi. Çocukların o paniği, baskısı üzerlerinden o stresi kalktıktan sonra takım neticede alacak evvelallah. O sakinlik olsun. Ama bizlerin ligin kalitesindeki oyunculara çok çok ivedilikle ihtiyacımız var. Buradan onlara seslenirim. Onlar bizleri hiçbir zaman kırmadılar. Taraftarı kırmadılar. O yoğun bir şekilde bunu halledersek inşallah süreci beraber çok daha sağlıklı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli bir röportaj oldu. Başarılar ilerleyen haftalarda. Sağ olun.
5: Sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Serkan Özbalta görüşlerini bize aktardı. Ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bizimle birlikte. Hocam tekrar hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Zorlu deplasmanda çok net bir galibiyet vardı. İlk yarıda aslında maçı noktaladığınız gibi gözüktü. Sizin değerlendirmeniz nasıl olur öncelikle ilk yarı, ikinci yarı?
6: Tabii ki gerçekten güzel bir futbol ortamı vardı. Güzel bir zemin. Taraftar takımı desteklemek için Erzurumspor taraftarı buradaydı. Bizim taraftarımız tabii ki her zaman her yerde olduğu gibi yine burada bizle beraberdi. Bu desteği bize verdiler. Onların bizlere bu verdikleri destek havaalanından başlayabiliyorsun otelin önünde yine maçta. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu bizim için çok önemli, değerli. Erzurumspor taraftarı takımını doğru bir şekilde destekledi. İlk yarı erken gol, duran top golü tabii ki bizi rahatlattı. Devamında ön alan baskısıyla kazandığımız toplarla attığımız goller. Daha çok topu bizde tuttuk. Yani maçtan önce de söyledim. Burada oynamak kolay bir şey değil. Özellikle yüksek irtifada oynamak gerçekten takımlar için bazen çok zor olabiliyor. Biz ilk yarıyı çok iyi geçirdiğimiz için bence yani belli yerlerde topa sahip olduğumuzda ikinci yarı bunu daha çok yaptık. Oyunu koruduk, skoru koruduk. Farkı arttırmaya çalıştık. Gol yememek güzel, 4 gol atmak güzel. Ben oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Dediğiniz gibi önemli bir deplasman. Güzel bir zamanda tabii ki Erzurum'a geldik. Bu bizim için bu anlamda bir avantajdı. Güzel bir zamanda oynadık. Bu şansımızı da iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum.
0: Hocam tabii ki maçın ikinci yarısında hamleler yaptınız. Oyuncularınızı hazır tutmak istediniz. Leslie Goçuk'u yeni transferiniz Niyago oyuna girdi. Tabii ki geleceğe dair de kadronuzu, bench'inizi güçlendirmeniz de gerekecek. Evet. Burada ana kontenjan, şu anda Yelert ayrıldı. Genç kontenjandan bir isim ayrıldı. Ana kontenjanı nasıl kullanmayı düşünüyorsun? Son kararınız, karar verildi mi bir o konuda? 10 kişilik kontenjan için.
6: Evet, burada tabii bir tane ana kontenjan, bir tane genç kontenjanı üzerinde çalışmamız sürüyor. Burada tabii ki ikisine de olabilecek opsiyonlarımız var. Yani hem santraforda genç, hem yaşı büyük, hem kanatta da aynı şekilde. Yani burada bu hafta son kararımızı vereceğiz. Görüştüğümüz oyunculardan beklediğimiz cevaplar var. Buna göre adapte olacağız. Yani ikisi de olabilir. Yani şu anda kesinlikle bu olacak, bu olacak demiyorum. İkisi de olabilir. Buna bu hafta daha net bir şekilde karar vereceğiz. Bugün bu anlamda kazanmak yani bizim için önemliydi tabii ki. Yani geçen hafta da kendi sahamızda oynadığımız maç, yani bu maçları oynarken transfer dönemi devam ediyor ve bu da kulüp içerisindeki olumsuzluğa çok fazla yol açıyordu. Hani Batrakov transferi ve önümüzdeki oyuncu hafta gelebilecek oyuncularla birlikte bence bu sonuçlar da pozitife bizi götürecek. Bu transferleri yaptıktan sonra da dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne hazır olabilecek bir kadro süreceğiz. Transfer dönemi bitene kadar bu transferleri tabii ki yani artabilir de değişebilir de, bu hep çok dinamik bir şey transfer, biliyorsunuz burada değişebilir, farklı şeyi de kullanabiliriz, farklı yere de transfer yapabiliriz. Dediğim gibi yani bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız ama bu yarışırken de böyle galibiyetler almak, geçen hafta da bu galibiyeti alıp buraya daha moralli gelebilirdik. Ama dediğim gibi önemli olan yani şimdi bu hafta bu kadro genişliğimizi arttırmak. Batrakov geldi. Önümüzdeki hafta tabii ki kadronun içerisinde bir oyuncumuz daha olacak. Bu hepimizi pozitif yönde etkiliyor. Takımı da, seyirciyi, başkanımızı, yönetim kurulumuzu, beni, hepimizi pozitif etkiliyor. Bu pozitif babayı daha yukarıya çekmemiz gerekiyor.
0: Hocam çok sağ olun. Başarılar diliyorum size. Okan Buruk görüşlerini bize aktardı.
7: Evet, maç sonu bölümümüzün de artık son bölümüne geldik. Bir yaklaşık 2-3 dakika kapanış konuşmasını yapalım istiyoruz. Berkay Çakır'la beraber uzun uzun değerlendirdik birçok şeyi. Berkay Çakır da sağ olsun bugün yorumlarıyla. Hakeza Hakan Erol'a da teşekkür ederim. Hakan Erol da çok kıymetli katkı verdi. Tabii ki bizler maç sonu yayınlarında özellikle hem sahanın aktörlerine hem de teknik adamlara her zaman uzanmayı tercih ediyoruz. Onların yorumları esasında kendi yorumlarımızı da aslında şekillendirmiş oluyoruz. Onların yorumları bizler adına çok çok kritik ki o yüzden de bu konuda gerçekten böyle bir tasarrufumuz oluyor. Vallahi Berkay, son cümlelerinde almak isterim. Her şey için öncelikle teşekkür ederim. Kıymetli bir katkın oldu bugün ve gerçekten çok keyifli bir yayın oldu.
8: Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyif aldığım bir hem yani konu olarak çok keyif alıyorum, hem de dinleyen mesajları da çok keyifli oluyor. Evet. Gerçekten harika bir kitlen var. yani gerçekten akşam yayın yapacağımız zaman çok heyecanlanıyorum. Bugün de çok güzeldi. Yani her dakikası çok keyifliydi. Vakti yani nasıl
7: maç ki? Önü, maç sırası, maç sonu tabii biraz daha ayrı. Onu biz tabii ki farklı bir şekilde de onun farklı bir dili var ama maç sırası da çok eğlenceliydi.
8: Yani hani her dakikası çok keyifliydi. Vakti nasıl geçtiğini anlamadım. Hani buradan dinleyenlere şunu söylemek istiyorum. Evet, günlük hayatın işte gelgitleri var, sıkıntıları var. Herkes işte belli başlı bir şeylerle koşturuyor. Hani biz biraz daha buna bir hani futbol anlamında bir eğlence katmak isteyen bir ikiliyiz yani. Seninle yaptığımız yayınlarda birazcık böyle işte gır gır şamata gülelim, işte iyi taraflarına bakalım, taktik de yorum yapalım, objektif olalım şeklinde bir tercihimiz var. Birilerini gücendirdiysek ya da atıyorum işte futbol konuşmadınız, şunu konuştunuz falan dendiyse de hani biraz şeklen bunu yapıyoruz çünkü bence herkesin buna ihtiyacı var.
7: Ortam çok gergin. Biraz en azından hazır böyle hani 3-0 4-0 olmuş bir maçtan sonra hani maç sırasında da zaten bu artık bir rahatlayalım istiyorum. Yani anlıyorum herkesi de. Tabii ki herkes takımına çok aşık, çok seviyor ama hani en azından skor böyleyken biz de biraz daha güzel gülelim edelim istiyorum.
8: Yani işte şöyle mesajlar alıyoruz. İşte şeyi maçı açtım, sesini kapadım. Sizinle sohbete dahil oldum. Zaten hani biz sadece ikimiz de sohbet etmiyoruz. Bir sürü mesaj geliyor. O yüzden hani bütün herkese çok teşekkür ederim. Sadece hani Radyo Gol ailesine değil, dinleyenlerin de çok büyük katkısı oluyor. Çok keyifli bir akşamdı.
7: Vallahi Berkay, son cümleleri de ben kurayım o zaman. Gerçekten bir kez daha çok teşekkürler. Çok sağ ol, var ol. Çok keyifli bir yayındı. Gerçekten çok teşekkür ederiz bütün dinleyicilerimize. Yani her zaman mesaj atıyorsunuz, bakıyorsunuz. Mesela bir yayında bir şey yetişemiyoruz, hemen bir tane bir noktaya bakıyorsunuz, orada araştırmayı yapıyorsunuz. Çünkü biz konuşuyoruz, aynı zamanda maçı takip ediyoruz. Orada mesela çok önemli bilgiler de geliyor. Dinleyici bize öğretiyor.
8: Mesela mikrofonu açmayı unuttuğun anda dinleyen mesajına, Berkay'ın sesi uzaktan geliyor. Biz belki bir saat konuşacaktık siz öyle olmasanız.
7: Böyle bir talihsizlik sağ olsun ki dinleyenlerimiz toparlamış oluyor. Peki o zaman bir maç sonu yayının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
8: Hoşça kalın.
9: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
10: Reklam. Kerem abi.
11: Hayrola çocuklar?
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
12: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
11: Turkcell çözüm gücü.
13: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
11: Turkcell çözüm gücü.
10: Vallahi bravo Turkcell'e.
11: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
14: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
15: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Reklam bitti.

0: Kim ne dedi? Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.
1: 7 tane iş günün kaldı. Doğru. Yani buralara bırakmasın hikayeyi. Yani şimdi sen Lemina abi, şimdi senin sözleşme uzattığın oyuncuyla bugün gidecek mi gitmeyecek mi diye konuşuluyor. Sözleşme kiraladığın Leslie ile bugün Leslie devam edecek mi etmeyecek mi? 17'de bırakacaklar mı? Devre arasında gönderecekler mi ya? Bugün gönderseler acaba olur mu filan diye düşünmemen lazım.
2: Bir de diğerlerini, senin söylediklerini abi, bir de Lemina, Lucas ana planın parçaları değil mi? Bir de arkaya bak abi, orta saha rotasyonu da İlkay antrenmanda falan felaket diyorlar ya. Hızlı zor yürüyor diyorlar İlkay. Kaan'dan Galatasaray taraftarının herhangi bir beklentisi var mı? Orası da soru işareti. Zaten ikisini at çöpe abi. Yani daha doğrusu at çöpe derken yanlış anlamasın ikisi de yani. Kusura bakmasınlar ama
1: sezon bitmez,
2: bir beklentisi yok Galatasaray'ların ikisinden de.
1: Abi çok basit. Ben dün Trabzonspor maçını seyrettim. Aral'ı ikinci 45 dakikada oyunu aldı Fatih Tekke. Bak Aral gerçekten Galatasaray'ın neden almadığını ben dün o 45 dakikadaki performansla gördüm. Çünkü Aral kapalı savunmada birebir de çok kolay adam eksilten bir oyuncu. Yani Barış'tan daha farklı özelliği var. Yani Barış çok büyük, çok önemli bir oyuncu. Çok büyük oyuncu. Ama Aral'la Barış arasında çok büyük fark var. Aral daha böyle bir çalım atan.
2: Yunus'a benziyor.
1: Tabii biraz daha kreatif bir oyuncu. Daha çalım atan, daha sıfıra inen. Orada topu kesiyormuş gibi yapıp fake'i alıp sağ ayağıyla ilk top kesebilen bir oyuncu. Yani Galatasaray Aral'ı almış olsa bugün kanat aramıyordu, onu söyleyeyim. Yani Sané, Yunus, Aral, Barış Galatasaray'ın kanat rotasyonunu güle oynaya götürebilirdi. Yani hem de Türk oyuncu. Yani buralarda çok büyük hatalar yapıldı. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan'dan çıksan, İlkay'dan çıkabiliyorsan, ikisinden çıkıp yani Salih Özcan'ı sen al. Salih Özcan doğru söylüyorum değil mi? Meşiktaş'taki oyuncu.
2: Tabii.
1: Sen alabilirdin.
2: Ve boş takdiri.
1: Yani bu planlamaları Galatasaray ya yanlış yaptı ya da
2: yanlış yaptı ortada.
1: Ya da geç kaldı. Yani belki de yaptı.
3: Belki de plan yapmakta geç kaldı.
1: Plan yapmakta zaten çok geç kaldı. Abi. Belki de planı uygulamakta da geç kaldı. Şey, Galatasaray içinde Haluk büyük abi, bir kaos
2: sen
1: var.
2: Sen de biliyorsun. Ve bu oyuncular sana geldi yani. Sen dedin ki Salih Özcan'ın Kaan'dan ne farkı var? Yedek bırakacağım Aral'a niye 12 vereyim? E şimdi sen mesela Barış Alper'in kaldığı senaryoda aldığın kanat oyuncusu yedek kalmayacak mı?
1: Demiroviç'e yedek kalmayacak mı aldın? Ha,
2: mesela.
1: Ne kadar vereceksin?
2: Yani doğru bakış açısı değil bu.
1: Demiroviç'e aldın 25'e mal ettin. E yedek oyuncu. Abi öyle bakmayacaksın meseleye.
2: Aynen
1: bir
2: öyle.
1: De Aral'ın,
2: bir de yerli ya.
1: Ta, hikaye o zaten. Yani Galatasaray önemli yerlileri, kendisinin alabileceği yerlileri rakiplerine kaptırdı. Bence buralarda da büyük sorun var. Ve bak bu oyuncuları alsaydın sen, Salih'i alsaydın, Kaan'dan çıksaydın, ne bileyim Aral'ı alsaydın, bugün Galatasaray taraftarının bu kadar tepkisiyle de karşı karşıya
2: olmaz.
1: Kalmazdın.
2: Net.
1: Yani Lemina ile sözleşme uzatmasaydın, ya bugün iyi oynadı Allah'a var. Bir şey diyemem yani. İlk 45 dakika performansı iyi. Ya bugün ben mesela Davinson Sanchez'i çok beğendim. Geçen haftaki Davinson Sanchez tabii. Nerede, bu haftaki nerede? Yani geçen hafta ben ilk 45 dakikada beğenmiştim
2: ya.
1: Bu arada.
2: Bir ara gol bile atıyor.
1: Davinson Sanchez geçen hafta ilk 45'te de beğenmiştim ben. İkinci 45 dakikada. Abi maç eksiği yeni. Dünya Kupası'ndan geldi. Bak buralar çok kolay değil. Davinson Sanchez öyle elinin tersine itebileceğim bir oyuncu değil.
2: Canım.
1: Yani. Davinson Sanchez çok değerli bir oyuncu.
2: Buraları
1: iyi planlamak lazımdı, evet. Ya geçen hafta ile bu hafta arasında şöyle bir fark var. Yani Galatasaray geçen hafta da aslında Çorum karşısında maçı kazanabilirdi. Yani son dakikalarda kazanabilirdi. Ama geçen hafta ile bu hafta arasında bugün daha fazla konsantre olan bir takım görüyoruz. Yani aşağı yukarı aynı takım oynadı bugün değil mi? Sané'nin yerine Lemina oynadı bugün. Evet. Yani oyun içindeki kurgu tabii farklı olabilir. Ya bir de bu bildiğimiz, yani geçen seneden beri Galatasaray taraftarının gözünün kapalı yazdığı bir 11 bu. Hani 10 tane ismi zaten yazıyorsun.
2: Ya zaten maç önce söylediler ya abi, geçen seneki
1: 2-0'lık Trabzon.
2: Bir
1: önceki sene. 2024-25. Trabzon deplasmanı.
2: Muslera'nın Galatasaray'da forma giyerken Trabzonspor deplasmanındaki kadro sadece Muslera yok, Uğurcan var.
1: Evet.
2: Geçen hafta dedim ya 2025 modeli abi Galatasaray, aslında bu sahaya çıkan Galatasaray yani.
1: İşte o dönüşüm yapamadı. Yani eleştiri bölümümüz hep o zaten. Yani bugün Galatasaray 4-0 kazandı. Taraftar mutludur. Ama oynanan oyundan bir memnuniyetsizlik olabilir. Yani az önce Hikmet de rakamlarla da anlattı. Yani biraz yani kalbur üstü bir takıma karşı, ya abi işte tabii hep farklı değerlendirilebilir. Yani maç maç değerlendirmek lazım. O zaman da Galatasaray böyle ikinci viteste oynamayabilirdi.
4: Tabii, tabii.
1: Yani o zaman da Galatasaray vitesi arttırabilirdi. Çünkü sezon başı yani biraz da bu maçlar böyle bir daha böyle bir lige adapte maçtır yani. O ne bileyim Davinson Sanchez Dünya Kupası sonrası ikinci resmi maçı da oynuyor. Hiç hazırlık maçı oynamadı. Bunlar hazırlık maçı gibi Davinson'a.
3: Bir de şey
1: maç ritmini arttıran maçlar
3: takımla
1: yani.
3: Takımla birlikte çalışma meselesi çok önemli bir olay. Davinson kendi kendine offside taktiği yaptı. 3 tane ayrı pozisyon izledi.
1: Bugün bir tane yine arkaya kaçırdı mesela. Çok enteresan.
3: Yani çizgi sabit. Davinson o çizginin önünde duruyor. Önünde dururken offside taktiği yaptığı pozisyon var. Ama maç esnasında senin bence çok güzel bir tespitin var abi. Bu Galatasaray taraftarının bu anda içinde bulunduğumuz duruma gösterdiği reaksiyon biraz da oyuncuların yüzünün eskimesi, bazı oyuncuların üstüne inanılmaz derecede yük binmesi. Barış Alper her sene 50 tane maç oynuyor.
2: Tabii.
3: Abdülkerim Bardakçı'ya bakıyorsun 44-45 evet. tane maç oynuyor.
1: Davinson da öyle.
3: Davinson Sanchez'i kesemiyorsun.
1: Salah'ı da öyle.
3: Evet Salah'ı yani Singo bir tam sene içinde 3 kez sakatlandı. Bütün olay Şalay'ı da bitti. Torreira'yı kesemiyorsun.
1: Hep aynı 11 ile oynuyorsun.
3: Lemina'nın kronik 2 tane sakatlığı var ve sen buna rağmen Lemina'yı sürekli oynatmak zorundasın. Osimhen'in arkasında kimse olmadığı için onu da alamıyorsun. Şimdi Galatasaray taraftarı diyor ki tamam bu takımda bir özveri var ama eskidi artık bu takım. Yani omurgası eskidi bu takımın. Omurgası yıprandı bu takımın.
1: Abi bu adam mesela işte. Allah'ın bir yani gerçekten bir lütfu ya. Evet. Yani bu adamın hani Osimhen'in Galatasaray'da forma giyiyor olması filan yani gerçekten bazen insan böyle rüyanda görsen inanamayacağın bir durum bu. Icardi de öyleydi.
2: Tabii. Yani
1: Icardi'nin de Galatasaray yani Galatasaray'ın en büyük şansı son 4 yılda Galatasaray 4 yıl üstte şampiyon oldu ama yani en büyük şansı çok büyük oyuncularla çalışma imkanı buldu. Yani Okan Hoca da öyle. Tabii. Okan Hoca şimdi bunu yanlış anlamasınlar. Yani o Okan Hoca eleştirisi gibi değerlendirmesinler. Yani Galatasaray Icardi arkası Mertens oynadı. Geçen sene tabii. Osimhen bir önceki sene yani bir an Osim ya şöyle düşün. Osimhen'i yani senin elinde Icardi ve Batshuayi varken sana Osimhen fırsatı doğdu ve aldı bu kulübü yönetenler. Bence çok doğru bir iş yaptılar ve Icardi çapraz bağ koparttı. Sen eğer Osimhen almamış olsaydın Galatasaray o sene şampiyon olamazdı. Osimhen seni tuttu o yarışta. Yani işte bugün yine geldiğimiz noktada Batrakol'la ilgili beklentiler çok yüksek. İnşallah Galatasaray'da Galatasaray'ı yönetenlerin, bu transferleri gerçekleştirenlerin beklentilerini karşılar. Taraftarın beklentilerini karşılar. Bir potansiyelden bahsediyoruz. Yani çok farklı. Şimdi rakamlarına baktığımız zaman çok iyi rakamları var.
2: Gol asist rakamları Batrakol'da müthiş. Batrakol'da benim en çok sevdiğim ve hayran olduğum olay ne biliyor musun abi? Yani böyle heyecanlandırıyor. Oyuncunun kendine olan özgüveni. Yani Lokomotiv Moskova'dayken de 5 büyüklükten teklif gelirse 20 milyon euroya çıkış maddesi koydurması. Daha sonra gelirken de 55 milyon euroluk serbest kalma bedeli. 55 milyon euro. Evet. Diretmesi. Ya bu bir oyuncunun kendine olan özgüvenini net bir şekilde ortaya koyuyor. Singo'da en yakın örneği Kim Min-jae. Singo'da da var.
1: Singo'da 60 abi, koydurdular.
2: 60. Abi Singo'da da zaten... Şu an kapında olan kulüplere bakar mısın? Inter'le Newcastle mesela. Var piyasası. %100 bence Batrakov zaten Şampiyonlar Ligi'nde performans sergiledikten sonra belki Galatasaray'ı orada tatmin etmeyecek 55 milyon euro. Çünkü zaten bu oyuncuya sen 30 verdin.
1: Keşke koymasalardı.
2: Bir de ama gelmiyormuş abi. Diretmiş. Bunu koyarsanız gelirim
1: 75
2: demiş.
1: Koysalarmış abi.
2: Abi oyuncu belirlemiş. Oyuncu ve menajeri belirlemiş rakamı. Eğer bu maddeyi koymazsanız gelmem demiş Batrakov. Çok açık ve net. Ya o yüzden bu futbolcunun abi hani Galatasaray'ı bir basamak görüp Avrupa'da çok daha büyük bir takıma gideceğini yani.
1: Bu arada konuşuyoruz ya keşke öyle bir performans sergilese de 25'e aldığını 55'e satabilsen ya. Tabii bu nerede abi bizim hiç görmediğimiz bir şey bu.
2: Abi Galatasaray'ın rekoru şey? Saşa Boy değil mi? 30.
1: Evet. 35. Yani hadi evet. Maç muç falan içinde bir paket ya 35 lira ona ya 30 değil. 30 para.
2: Gitsin 55'e. Ya tabii, yine rekor olur.
1: Tabii 55'e gitsin. Ya şimdi burada gidecek bir tane çok büyük paraya gidebilecek bir tane oyuncu var potansiyel. Gördü de. Yani 130'ları 140'ları biraz zorlasan 150'leri gördü Osimhen. Yani o da abi gerçekten hani Osimhen deyince insanın böyle yüzünde bir gülümseme oluşuyor ya. Yani
2: ne 63 gol, 16 asist, 79 gol, skor katkısı 79.
1: Abi Hacı 72 60 düşün. 192 maçta Hacı, bu 76 maçta 63 60. Bu geçen sene yani geçen 2 yıl ya 1,5 yıldı bu adam 1,5 yıl 2 yıl. Geçen tabii. Sene yarım oynadın say yani sen Osimhen'i.
2: 34'te 20.
1: 30 20 maç oynadı ligde. Yani bu adam geçen sene sakatlık, işte Afrika Kupası o bu filan olmasaydı Galatasaray geçen sene bu kadar zorlanmayabilirdi şampiyonluk yarışına. Galatasaray yani yine şampiyon oldu, zorlanmadık diyen olabilir ama bence zorlandı Galatasaray. Osimhen yokken çok zorlandı. İşte Osimhen'siz diye bir şey bulması lazım Galatasaray'ın. Yani Osimhen'in arkasında işte Galatasaray strateji değiştirdi. Şimdi oraya bir tane Osimhen arkası daha Osimhen'in yokluğunda problem çıkartmayacak bir oyuncuyla yola devam etmek istiyorlar. İşte o da muhtemelen Demirović. Yani bir, onları bir konuşalım. Transfer. İnsanların en çok merak ettiği konu.
4: Tabii ki.
1: Transfer. Okan Hoca'nın açıklamaları, oyuncuların açıklamaları geldiyse arkadaşlarımız onları da hazırlasınlar. Ben maç önü Okan Hoca'nın açıklamasında şeyi çok beğendim ama. Yani geçen hafta biz şeyden kulübeden oyunu atacak hamle oyuncusu sıkıntısı yaşadık. Bence Sané'nin performansından memnun değildi ama onu da çok kibarca dile getirdi. Yani Sané bizim
3: için değil.
1: Yani biz Sané'yi bu kez bir hamle oyuncusu olarak değerlendiriyoruz dedi. Bu. Yani o sene değişikliği yaptık. Demene'yi aldık. Sarı'yı forvet arkasına aldık. Sarı'nın performansından da memnunum. Geçen hafta pozisyonların içindeydi. Devamında kulübeden getirecek oyuncumuzun olması önemli. Geçen hafta bunun sıkıntısını yaşamıştık diyor çok. Yani aslında Sarı'nın performansından memnun değildim ama bunu kibarca anlatıyorum.
3: Hoca fatura kestim demiyor.
1: Demiyor.
3: Ki ben onu maçın ilerleyen dakikalarında kullanacağım.
1: Çok son derece yerinde bir açıklama.
3: Çok yani. Güzel bir iletişim
1: aynen.
3: dili bu arada.
1: Aynen.
3: Bu aynı açıklama.
1: Maç öncesindeki açıklama.
3: Maç öncesi açıklama. Bu Okan Hoca da bu arada bir şey söylerken başka bir şeyi işaret etme olayı yok. Çok net bir şekilde koymuş burada.
2: Zaten bu yüzden Yıldız yönetiminde evet. Okan Burun yani marka bir numara Okan Hoca Yıldız yönetiminde.
3: Ya geçen hafta onları kilidi kıramadık da. Ondan dolayı böyle bir değişiklik yaptık diyebilirdi mesela ama onu söylememiş. Özel haber. Galatasaray Demirović istiyor. Satacak mısınız? Stuttgart Sportif direktörü Fabian Wohlgemuth ekstrem bir rakamda anlaşırsak neden olmasın Demirović'i satmayı düşünmüyoruz ama 30 milyon euro üstü bir rakama olursa veririz yoksa satmak zorunda değiliz. Demirović bizim için önemli bir futbolcu demiş ama bu çok klasik bir Alman tabii pazarlama yani. Stratejisi.
1: Yani ne diyecek ki biz tamam Galatasaray 17 teklif etti 18'e veririz diyecek hali yok bu bir süreç abi şu anda. Bir süreç yürüyor Demirović ile ilgili. Bu arada hani herkes çok yakın olduğu konusunda Galatasaray'da takip eden arkadaşlarımıza bakıyorum. Yani bitirmek üzere olduğu konusunda haberler geliyor. Bendeki yani bilgi o kadar Galatasaray'ın çok yakın olduğu yönünde değil. Yani bir pazarlık yürüyor işte. Onlar 30 diyor, Galatasaray 17 diyor. Yani nerede buluşulur, buluşulabilir mi, nasıl devam edilir bilmiyorum. Ama oyuncu tarafının Galatasaray'a sıcak olduğu bilgisi var. Yani oyuncu tarafıyla ilgili bir problem olmayacağı gibi bir durum var. 4 milyon euro civarında bir rakama dair.
2: Ben de bendeki bilgiyi ileteyim Arık abi. Hatta fotoğrafı da ekrana getirebilirsiniz. Mehmet Ersoy çok uzun süredir rahmetli babamın bir arkadaşıdır o da.
1: Allah rahmet
2: eylesin. Allah rahmet eylesin. Almanya'da Mahmut Küçük. Mahmut Küçük Allah büyük foto muhabiriydi. Aynen evet, toprağı bol olsun sağ ol Arık abi.
1: Ben yetiştim.
2: Ya çalıştın mı sen?
1: Düşün,
2: biz yetişemedik yani. Orada. Bayağı yaşlanmışsın Arık abi. Cansın. Teşekkür ediyorum. Mehmet abinin oğluyla karşılaşmışlar Stuttgart havaalanında ve nitekim de Demirović Galatasaray'la görüştüğünü doğruluyor ve önümüzdeki hafta haber bekliyorum. Galatasaray'da forma giymek istiyorum ifadesini kullanıyor. Şu anda bendeki bilgi de evet Galatasaray'ın net bir şekilde transferinde çok ciddi bir mesafe kat ettiği ve Alman kulübüyle aslında sportif direktör 30 milyon euro demiş ama 20 milyon euro bandında bir anlaşma yakın. Futbolcu da Galatasaray'a gelmeyi kabul etmiş durumda. Fakat bir anlamda Galatasaray'da tek bir kontenjan kaldığı için evet. O kontenjanın işte Demirović gibi net bir santrafor ama ki kanat olarak da ya da yardımcı oyuncu olarak da oynayabildiğini söylüyor futbol bilgisine güvendiğim isimler. Sen de biraz sonra yorumlarını yaparsın. Deyim yerindeyse Galatasaray'da gerçekten de efsane isimlerden bir tanesidir sağladığı katkıyla. Necati Ateş'e benzetiyorlar Demirović'i.
1: Kırık forvet diyorlar işte.
2: Aynen.
1: 10 numaralı da
2: fizik
1: oynadı.
2: Gücü de iyi olduğunu yani
1: söylüyorlar. Osimhen'le birlikte sadece. Oynayabilir demek o. Hı. Bilmiyorum ne diyorsun sen?
2: Şöyle bir soru şey yapayım.
1: Da bitirmeden bir tam o bölümü alalım ki, şey yapalım.
3: Şimdi Osimhen'le birlikte oynama olasılığı oldukça yüksek bir isim. Yani maçın kilitlendiği zamanlarda ikili bir arada oynayabilirler. Görece daha fazla hücum edilmesi gereken maçlarda Batrakol önü Demirović, onun biraz daha önü Osimhen şeklinde konumlandırılabilir. Çok topla temas eden bir isim değil. Daha çok böyle gölge santrfor gibi oynayabilen bir isim. Stuttgart'ta şu anda herhalde satış sürecinde olduğundan dolayı Pejčinović'i oynatıyor. Hat-trick yaptı Pejčinović. 85'te girdi Demirović. Hani başına bir kaza bela gelmesin modunda takılıyormuş gibi görünüyor Stuttgart. Oyuncunun daha çok organize edilmiş hücumları finalize eden rolde olduğunu gördüm ben Stuttgart'tayken. Orada şöyle bir durum vardı. Deniz Undav'la birlikte oynuyorlardı. Arkalı önlü. Hmm. Deniz Undav geri çekiliyor, stoperleri sırtına alıyor. Arkada oluşan boşluğa direkt Demirović giriyor. Yani tam Osimhen alsın, süpürsün, aradaki boşluğa Demirović girsin transferi. Yani ben hamleyi böyle mi yapardım? İşte senin söylediğin şeyler Galatasaray'a bunu mecbur bırakıyor. Aralı almazsan, Salih'i almazsan bu yabancı kontenjanındaki meselede bir risk almak zorundasın. Ya kanat, ya on numara, ya santrfor. On numarayı kapattı Galatasaray, kanat yerine de Demirović'i santrfor aldı.
1: Yani on numarayı 23 yaş altı olarak kapatmak da büyük avantaj aslında.
3: Evet, çok büyük avantaj.
2: Bir de bu akşam, şimdi İbrahim abi yazmış, izliyor belli ki yayını. Selamlar olsun İbrahim abiye de. Bu akşam Hansa Rostock Stuttgart maçında Demirović'in yerine alınan Pejčinović 3 gol atmış.
3: Evet.
2: 3 gol atmış. Sen Hikmet söyledi mi yoksa?
1: Ya, oynatmadı dedi.
3: Oynatmadı. Şeyde Demirović 85'te girdi dedim. Tamam. Pejčinović de Galatasaray istemişti herhalde değil mi? Böyle bundan 1-1,5 ay kadar önce.
1: Onu bilmiyorum ben.
2: Ben de bilmiyorum. Ama yani şu var. Şu an Galatasaray'ın kararını bekliyor. Hem oyuncu hem de Stuttgart. Ben 20 milyon euro bandında tarafların çok büyük ölçüde anlaştığını duydum ki futbolcu da gelmek istiyor. İşte bu kontenjan problemi sebebiyle.
1: Ya bence bir işte yerde bir noktada tutuyorlar Ali Naci. Yani Demirović'i de bir noktada tutuyorlar. Bence başka de bir noktada tuttukları oyuncular da var. Yani bu kadar plansız olma ihtimallerini de yani bir noktadan sonra. Çünkü abi transferin bitmesine artık bir hafta 10 günlük bir mesafe kaldı yani. Yani Galatasaray'ın sonuçta bir karar verme mekanizmasında problem var. Yani Demirović karar verse Galatasaray, dediği gibi Ali Narcı'nın 17 teklif etmiş, onlar 20 istiyor, 19'a bitirirsin mesela. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani sen orta sahaya oyuncuyu mesela gönderecek misin? Saray'a bir teklif var mı ya da ne bileyim?
2: İşte bu maçı bekliyordum. Şimdi ayrılık zirvesi zamanı Galatasaray'da. Hmm. Bir anlamda Erzurum
1: deplasmanını çatır çatır arka arkaya geçelim. Böyle hamleler görebilir miyiz sence?
2: Ya ben bekleyelim, öyle çok umut pompalamak istemiyorum. Aynen, sonra hayal kırıklığı söyleyeyim. Yaşıyoruz.
1: Şöyle şimdi Galatasaray'da bu planlamayı yapanlardan gelen bilgiler şöyle. Yani Galatasaray'da Lemina giderse yerine gelecek oyuncu hazır.
2: Belli, evet.
1: Yani hazır, hep böyle hazır diyorlar.
2: A,
1: ya.
2: B, C planları hep olduğunu öyle diyor, söylüyor Galatasaray.
1: Hep öyle söylüyor ama sonuçta abiyiz 3 aydır bu planlar hazır konuşması yapıyoruz. Ya burada geçen hafta İbrahim abiyle yaptığımız yayında İbrahim abi dedi ki Erzurum maçı öncesi bütün transferler bitecek dedi. Abi bitecek
2: sen
1: ne
2: deme.
1: Dedim ki İbrahim abi bitecek deme. Biteceğini söylüyorlar dedim. Çünkü biz 3 aydır bu
2: kendini bağlamadı.
1: Aynen 3 aydır bu noktadayız. Hani o geliyor, bu gidiyor. Villarreal maçı öncesi öyle, öbür sezon şey maçından önce geliyor, Çorum maçından önce olmadı. Erzurum maçından önce. Şimdi sen de diyorsun ya artık, ama bunu diyebilirsin artık çünkü zaman kalmadı. Yani 2 Eylül'e kadar bitirmek zorundayız.
3: Zaten artık şey Ocak ayına kalacak yani gelecek olanı hazır
1: olan. Ama şu artık olmamalı bence. Yani bugün alınan sonuç 4-0'lık galibiyet çok değerlidir. Yani bu bizim takımımız yeterli sonucu çıkartmaz bugünkü 90 dakika. Kesinlikle. Bunu söyleyeyim ben.
3: Hedeflerim var. Şampiyonlar Ligi hedeflerim var. Şampiyonluk hedeflerim var. Tabii ki bu bir anda olacak değil. Süreç odaklı çalışıyoruz. Önemli olan takım, taraftarımız ve camiamız için mücadele edeceğiz. İnşallah böyle devam eder. Barış Alper'in bu açıklamayı yapmış olması da önemli. Gitti evet. Gidecek, kaldı kalacak. Söylentileri çok dolanıyor her sene.
1: Ben artık gitme ihtimali çok çok çok düşük görüyorum.
3: Galatasaray'ın o zaman iki transfer yapması gerekecek.
1: Ben çok düşük Barış görüyorum artık yani. Çünkü yani yerli oyuncu kontenjanında oynadığı için
3: bulamazsın zaten. Yani
1: mümkün değil. Şu anda yok. Öyle bir oyuncu yok. O yüzden yani Galatasaray çok anormal rakamlar görüyor olması lazım Barış Alper Yılmaz'ın transferi için. Ben de buradan sonra biraz daha tabii ki futbol bu, her şey olabilir ama daha düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Ve ben Barış Alper Yılmaz'ın da iyi başlamadığını düşünüyorum evet. Sezonu. Hem geçen haftaki performansı hem bugünkü performansı. Yani konuşmuştuk ya, ben tabii senin kadar şeye çok hakim değilim yani. Oyuncuların mentalinin Dünya Kupası'ndan sonra ki performanslarının ne zaman peak seviyeye çıkacağı, yani neye göre hazırlıyor, hocalar mı hazırlıyor, ki oyuncular kendilerini mi hazırlıyor, bir sakatlık sebebiyle daha mı yavaş getiriyorlar, yani burada bir sürü
2: aktörüm
1: şey var, yani ne derler ona, çalışma metodu var, hani hangi metotta ilerliyor.
3: İşte kademe kademe yükseltme metodu.
1: Yani ben mesela Dünya Kupası'nın bu sezon oyuncu performanslarında daha biraz daha beklememiz gerektiğini, Dünya Kupası'na giden oyuncular için biraz daha beklememiz gerekeceğini öngörüyorum.
3: Öyle görünüyor. Bu arada İbrahim abi bana da mesaj attı. Sebastian Hönes'in röportajının bir kestini attı. Demirovic'i sormuşlar gazeteciler, hani gidiyor mu? Galatasaray'ın ilgisi söyleniyor vesaire. Demirovic'i ben takımda tutmak istiyorum. Çok iyi bir profesyonel. 2 senedir çok memnunum ama kulüpler gelir gider dengesini korumak zorunda. O yüzden ilerleyen günlerde neler olacağını bilemeyiz ama ben onun takımda kalmasını istiyorum demiş Sebastian.
1: Abi ne diyecek ki? Gitmesini şey istiyorum diyecek abi.
3: Çok güzel bir şey böyle. Yani hani yönetim bir şey söylüyor. Teknik direktör. Beraber hareket ediyorlar yani.
2: Ya şimdi transfer gündemde olduğu için birçok kişiyle konuşuyoruz oyuncu hakkında. Mesela Augsburg'dayken kaptanlık yapmış. İyi profesyonel, 20-25 bandında her sezon skor katkısı var, asiste var, golü var. Yani iyi bir oyuncu, size'ı çok iyi bir kere. Yani eğer Galatasaray alırsa tabii ki katkı sağlar da. Bir de Stuttgart'ın bir finansal bir tesis yaptırıyorlarmış. Yani onlar da bir oyuncu satışı gerekiyormuş. Yani Stuttgart'ın da işine geliyor zaten. Masaya tabii oturuyorlar, pazarlık masasına oturuyorlar zaten.
1: Zaten teklifi reddetmiyor.
2: Aynen öyle.
3: Tabii. Yani ya sadece
1: bir rakam biraz daha yukarı çıksın diye uğraşıyor. Belki Galatasaray da o rakamı verecek. Belki Galatasaray yöneticilerinin de B planı var. Ya da belki Demirovic B planı, A planını bilmiyoruz. Tabii. Yani bu transfer dönemi ya, dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın A, B, C falan öyle planlar olduğunu düşünmüyorum da. Yani kuş taşa çarparsa diyorum.
3: Olması istenirdi tabii de.
1: Tabii.
3: Hani şimdiye kadar biz öyle bir tablo
1: çizmedi. Bir tablo çizmedi yani 3 aylık periyotta, ama şimdi
2: abi bu kadar bekledik ya. En doğrusunu yapsınlar.
1: Aynen.
2: Benim dileğim o. Bu kadar bekledi zaten Galatasaray.
1: Ali Ağacı, buradan sonra şimdi buraya kadar herkes dayağı yedi.
2: Tabii.
1: Herkes yedi dayağı. Yani buradan sonrası artık son haftaya geldik. Şimdi takımların kadrosunda düşünmediği oyuncular. Hep Galatasaray fırsat dediği bölümler var ya, hani sadece Galatasaray'ın değil. Aslında birçok takımın fırsat diye beklediği bir alandayız. Yani şimdi atıyorum, Saray'ı Galatasaray iyi bir teklif gelirse gönderir mi? Bir alan takım içinde bir fırsat olur mu bu? Tabii. Olabilir değil mi? Yani bunun gibi bir durumdan bahsediyorum. Yani biz şimdi buradan sonra çıkacak opsiyonlarla Galatasaray bazı oyunculardan çıkıp operasyonu yapabilir. Yani çok farklı bir şey görebiliriz. Yani şu anda biz de bekliyoruz ideali Galatasaray'ın planlamasında. Bir tane 23 yaş altı sol kanat alacaklar. Bir tane Demirovic tarzı santrafor alacaklar. Yani Demirovic olur, başka biri olur ama 10 yabancının içine bir santrafor alacaklar. Yani en son
2: hücum oyuncusu
1: alacaklar diyelim. Şimdi beklediğimiz transfer sayısı 2. Minimum 2.
2: Tabii.
1: Belki bir orta sahadan birisi çıkarsa diye de oraya bir hazırlıktalar. Ama bir bakmışsın başka bir yere de evrilmiş olabilir iş. Yani stoperden biri çıkmış, oraya stoper girmiş olabilir. Bekten birisi çıkıp bek girebilir. Bu hiç hayır deme Ali Nerci. Niye biliyor musun? Birçok şey yaşanabilir bu süreçte.
2: Ya hayır, ben sadece umut vaat etmek istiyorum.
1: Hayır, umut vaat etmek için söylemiyorum. Benimkine bilgi değil zaten.
2: Ben çok olası görmüyorum abi.
1: Ben şöyle ihtimal.
2: Çünkü senin hocan da çok çıkış istemiyor abi.
1: Evet. O kadar ben şöyle ihtimal abi görüyorum ben. Atıyorum son dakikada Jakobs'a birisi bir teklif yapar. Sen de alternatif vardır, tık diye değiştirebilirsin. Böyle şeyler yaşanabilir.
0: Kim ne dedi? Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
6: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. İbrahim Yavuz'la birebir programında sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi ve 0212 273 10 WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. İbrahim abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk, nasılsın?
6: Teşekkür ederim abi, sen nasılsın?
7: İyiyim ben de, teşekkür ederim.
6: Yani dün bir yandan iyi bir yandan kötü bir gün geçirdik. İki temsilcimiz, bir kayıp bir galibiyet, ama ilk olarak kazanan tarafla başlayalım. Dilersen Beşiktaş, Kaan Ojalgiris karşısında kalesine şut dahi görmedi. 3-0'lık bir galibiyet. Çok istekli bir taraftar ve çok istekli bir teknik direktör.
7: Ya taraftarın varlığı oyunla daha değerli hale gelir. Bizde hep şeydir ya inanış ya. Taraftar alır seni uçur. Taraftar hiçbir şey yapmaz. Oyunun yoksa 50 değil 500 bin kişiyi de bir araya getirsen hiçbir şey olmaz. Aynı taraftar vardı değil mi Sergen Yalçın zamanı? Evet. Niye oyun gelişmedi? Hep öyle diyorlar ya, taraftar oyunu geliştiriyormuş. Dikkat et, böyle hep öyle de. Taraftarın varlığı çok, evet varlığı çok önemlidir ama oyunla doğru orantılı çok önemlidir ya. Şimdi burada ya Beşiktaş'ın özellikle son iki ayda, yani önce Önder Özen'le başlayan, devamında İtalyano ile devam eden, ondan sonraki süreçte kadro planlaması aslında ülkeye mesaj veriyor. Hı hı. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, yani yarışın içerisinde olan takımlara mesaj veriyor. Aslında Beşiktaş'ta İtalyano'nun davranışına baktığında yani yere göğe sığdırılamıyor değil mi?
6: Evet.
7: Yani herhalde bu adam uzaydan falan gelmedi değil mi? Ya da ya bir Pep Guardiola, Klopp ya da böyle o seviyelerde bir deneyimi de olan biri değil değil mi? Ya ne oldu ya mesela, nasıl bu kadar bir değişim oldu, ya da ya gerçekten bu kadar değerli bir teknik direktör müydü? Ya bence tamamen bir önceki o kadar kötüydü ki. Yani tamam, ne yapsam işte. Ne yapsam bundan daha kötü olmaz durumu var ya. Benim bu yani ilk yorumculuğa başladım. Yine Radyo Gol'de bir abim şöyle bir ifade kullanmıştı bana. Ben ilk hani bu işle ilgili bir yayına katıldığımda, ya dedi ki senin dedi hani övdü beni önce, sonra dedi ki en büyük avantajın dedi rakiplerin çok kötü dedi. Yani özellikle eski futbolcular dedi ifade konusunda çok zorlanıyor dedi. O yüzden hani abi iyi bir şey mi dedin kötü bir şey mi dedin anlamadım ben dedim. Yani iyi miyim ben, onlar çok kötü diye mi? Şimdi burada da benzer bir durum var ya. Rakipler o kadar kötü ki İtalyano ne yapsa şu an çok zirve teknik direktör davranışı olarak, evet, gösteriliyor. Ki ben de hatta dün kendi sosyal medya hesabımda paylaştım. 15 Haziran'da Aspor'da bir yayında, daha henüz bir şey yok ortada, şöyle bir yorum yapmıştım. Ya şunu biliyorum dedim ya. Hani Sergen Yalçın gibi davranmayacak, onu biliyorum. Ki o bile bir takımın tekrar ayağa kalkması için çok önemli bir adım. O düşünce bile. Şimdi Sergen Yalçın'ın yetersiz dediği kadrodan mümkün olduğunca oyuncu sayısını çoğaltacak yorumu yapmıştım.
6: Evet.
7: Şimdi ne düşün, yani Sergen Yalçın bunlar yetersiz, bunlarla olmaz dediği bir takıma normalde yerli bir teknik direktör gelse ne der? Baba bunları gönderin, bunlarla olmaz. Bak Sergen Hoca da deneyimledi, olmuyormuş. O öyle yapmadı. O mümkün olduğunca bir önceki seneden tekrar olacak oyuncu sayısını arttırmaya çalıştı. Çünkü onun deneyimi, o güne kadar başarısı hep oradan geldi. Yani Bologna'yı çalıştırdığında, Bologna'yı çalıştırdığında, tekrarlarına baktığında değil mi? Hep 2 sene 3 sene tekrar yapmış oyuncularla, işte o finali oynama hadisesini yaşamış. Evet. Şimdi önünde başarıya giden yolu bu şekilde deneyimlemiş biri sıfırdan bir takım yapma düşüncesinde olmaz. Hele hele buralarda asla olmaz. Kimse de öyle bir zamanı vermez sana. Şimdi senin yetersiz dediğin Emirhan'ınla yarışıyor. Senin yetersiz dediğin Rıdvan'ınla, ki dünün en iyi oyuncularından biri oluyor. Senin yetersiz dediğin Orkun'unla, çünkü unutma o dönem Orkun'la ilgili de neler deniyordu değil,
6: evet,
7: mi yani?
6: Evet.
7: Senin yetersiz dediğin Çerni ile, senin ikinci adam olacak dediğin Olaytan'ınla, bak kendileri Olaytan'ı getirirken Serkan Reçber dedi ki Olaytan dedi önümüzdeki senenin alternatif transferi dedi. Bak, evet, senin alternatif dediğini aldı, birinci adam yaptı. Yetersiz dediğinle yarışıyor. Daha henüz onun takıma dahil ettiği oyuncularla bir tekrar da yavaş yavaş, yani kaleciyle yaptı, evet, Salih ile yaptı, evet, ama işte Vlahovic geliyor organizasyona. Yani burada evet İtalyan'ın yaptıkları çok değerli, çok da beğendiğim, yani geldiği günden beri de benzer ifadeyi kullandığım için söylüyorum. Çok sağlıklı bir teknik direktör. Hakemle uğraşmıyor. Oyuncu yetersizliğiyle uğraşmıyor. Şikayet etmiyor. Ki bizim ülkenin ihtiyacı olan böyle insanlar. Ben bıktım ya, yani bu ülkede her maçtan önce ve sonra şikayet eden insanları dinlemekten bıktım. En çok şampiyon olmuş 4 senede Okan Buruk'u dinle. Hakem onlara karşı, federasyon onlara karşı. Ya bu nasıl bir güç de sizde? Ya bütün ülke size karşı, sizin başarısız olmanızı istiyor. Ama siz başarılı oluyorsunuz. Size acayip bir güç var.
6: Evet.
7: Teşekkür ederim. Şimdi hepsini bir araya getirdiğinde İtalyano davranışı olan insanların sayısını çoğaltmamız lazım. Yani bugüne kadar Beşiktaş'ın organizasyonu çok sağlıklı. Geçtiğimiz programlarda da burada ifade etmiştim. Bana göre şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş demiştim. Yani kadro olarak demedim ki ben, ya da Galatasaray'ın kadro kalitesini, Fenerbahçe'nin zenginliğini görmüyor muyum? Görüyorum, ama benim için belirleyici olan teknik direktör davranışıdır. Yani İtalyano'nun avantajı, o abimizin bana söylediği gibi, rakipleri çok kötü. İsmail Kartal çok eksik, Okan Buruk çok eksik. Onlar ona göre çok eksik. Çünkü onlar sürekli şikayet ediyor. Okan Buruk'u dinle maç sonu, ne diyor? Transfer.
6: Evet.
7: İsmail Kartal'ı dinle, onu zaten 500 tane sorunu var. O artık hani ifade konusunda da çok var. Fatih Tekke'yi dinle, zaman diyor. 5-6 hafta diyor. Ya 18. aya gelmişsin, hangi 5-6 haftaya? Şimdi İtalyano geldiği günden beri bir kere transfer duymadık. Bak, biz yorumcular dahil herkes transfer diyor, o işi yöneten demiyor.
6: Evet.
7: Ya burada da bile bir mesaj var değil mi yani? Olacak iş değil. Adam tek kelime etmiyor. Çünkü onun asli görevi şu. Bana bir kadro verildi. Ben Emirhan'ı yukarı çıkartacağım. Ben Rıdvan'ı yukarı çıkartacağım. Bu anlatıldığı gibi bir hadise olmadığını o bize gösterdi. Şimdi ben Sergen Yalçın'ın yerinde olsam şu an ekranda bu Beşiktaş'ı izlesem mahcup olurum yani. Serkan Reçber'in yerinde olsam mahcup olurum. Abi, lan biz yanlış yorumlamışız.
6: De var yani, bir bekten beke asist gol katkısı gördük.
7: Nefis mesela. Bence de şahane yere getirdin yani. Ya düşünebiliyor musun? Oyunun başında bir bek orta yapıyor, diğer bek gelip oraya atak sonlandırıyor, gol atıyor.
6: Evet.
7: Ama onu oraya şey getirmiyor değil mi yani? Şey demiyorlar herhalde maçtan önce Rıdvan. Ya baba, ben buradan kenara geleceğim, sen de bir koş da atayım sana demiyor değil mi? Onlar antrenmanda çalışıyorlar onu.
6: Evet.
7: Bu iş antrenman işidir. Bizim son zamanlarda en çok atladığımız şey.
6: Zaten bunun en büyük kanıtı da abi, Tayland'a gol pozisyonlarına girdi bir önceki maçta.
7: Ya bu, çünkü antrenmanla alakalı bir durumdur. Zaten bak, bu olay nasıl, onlar olaya nasıl bakıyor biliyor musun? Murillo'yla bir oyun var, Tayland'la bir oyun var.
6: Evet.
7: Aslında temelde hocanın inşa ettiği bir oyun var ama Murillo alıyor, Tayland'la oynanan oyunu bir tık daha yukarı çıkartıyor yetenekleriyle. Belirleyici olan odur. O yüzden yani İtalyano'nun bugüne kadar yaptıkları çok değerli, oyunun bütününde çok değerli. Ki bu kadar kısa sürede tabii ki gol yemeden bu işi götürmesi onun buradaki işini kolaylaştırıyor. Çünkü burada iş, yani oyun anlamında işler iyi gitseydi bile, şu oyunu Beşiktaş geldiği günden beri oynasaydı ama beraberlik mağlubiyet çıksaydı bugün farklı yorumlar yapılırdı değil mi? İşte bence yapılmaması lazım. İnsanların ilgilenmesi gereken oyun, teknik direktör davranışı, çünkü belirleyici olan o olacak. İşler kısa vadede kötü gidebilir ama teknik direktör davranışı ve oyun seni hedefe götürür. Diğeri kandırır.
6: Evet.
7: Fenerbahçe de iyiydi. 4 maç kazandı Fenerbahçe. Ama bağırıyor burada bir şey yani. Oyun yok ortada. Oyuncu becerisine muhtaç, sürekli karar değiştiren ve oyunu sürekli oyuncuyu yanlış analiz eden bir teknik direktör davranışı. Bu bir yerde sorun yaşayacak belli. Skordan bağımsız. Benzer durum Galatasaray'da. 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Aynı teknik direktörle devam etmiş. Geçtiğimiz sezonla hemen hemen aynı kadroyla oynuyor. Zenginliğe bakar mısın bir teknik direktör için? Bak, Beşiktaş ligin kötü, yetersiz oyuncuları denilen takımdı. Galatasaray'da şampiyon olmuş takım. Bu takım aynı oyuncularla hemen hemen tekrar yapıp kısa sürede bu seviyeye geldi, 1-2 dokunuşuyla. Bu takım şampiyon olmuş ve elinde milli takım seviyesinde üst düzey oyuncular var. Ona rağmen bir adım ileri gidememiş. Ya bunların sebeplerini işte burada çok kısa zamanda bize İtalya'dan gelen biri öğretti. Bence bu taraftan bakalım yani.
6: Ki abi şu mesajları çok görüyorum. Beşiktaş daha kendi kalitesinde ciddi bir rakiple karşılaşmadı. Evet, doğru, ama Beşiktaş taraftarının mutsuz olma nedeni buydu zaten abi. Yani ya, Lozanları hatırla.
7: Tamam, o zaman şey diyelim yani, en son Makabi miydi, biri yendi ve geçti. O şeye geldi, hiç geçtiğimiz sezon geldi. Hatta şey, yayıncı kuruluş olduğumuz, ben de o dönem o kanalda ETSpor'da çalışırken.
6: Lozan maçı mı abi işte?
7: Hayır ya, şey, Şaklar maçıydı. Tabii, Şaklar'la başlamıştı.
6: Ondan sonra, evet.
7: onlar mesela ne seviyesindeydi?
6: Mesela evet.
7: Öyle şey olur mu yani?
6: Savaştaki
7: ki sen şimdi geçen seneki durumunu bir düşün. Değil mi yani? Beşiktaş'ın kadro kalitesine bakar mısın geçen sene yani? İşte Orkun'u ilk aldığı zamanlar değil mi?
6: Tabii,
7: işte
6: Abrahamlar falan.
7: Abraham var. Nedir o bizim? Rafa Silva var.
6: Evet.
7: Ya var mı Shakhtar Donetsk'te oyuncu kalitesi anlamında sende olan oyuncu zenginliği, ama onlarda bir oyun tekrarı var. Alışkanlık var. İşte atletizm var. Yaş ortalamasını düşürme var. Şimdi Beşiktaşlıların bence bu şey, ülkede insanlar yanlış analiz yapıyor. Her şeyi skor üzerinden değerlendiriyor. Şimdi burada da aslında iyi giden bir şey var. Ya böyle olmaması lazım diyor. Bugün o Beşiktaş'a ciddi rakip gelmedi diyenlerin itirazı ne biliyor musun? Ya olmaması lazım diyor. Bu kadronun bu kadar başarılı olamaz diyor ya. Burada bir sorun var diyor.
8: Evet, doğru.
7: O yüzden itiraz ediyor. Bir de bizde öyle bir durum vardır biliyorsun. Bu yorumcusundan taraftan herkes kendi düşüncesine aşık. Ben diyorsam burada bir şey var. Ya acaba benim düşüncemde de bir problem var mı? Bir değerlendireyim diye bir şey yok. O yüzden burada net bir şekilde Beşiktaş'ın skorlarını bir tarafa bırakıyorum yani. Bir kere çok sağlıklı bir teknik direktör davranışı var. Oyuncu analizi var, oyuncu gelişimi var. Ne alakası var konunun yeter? Galatasaray bugüne kadar şeyle mi oynadı? Kendi seviyesinin üstünde takımlarla mı oynadı? Mesela Galatasaray'ın Çorum Spor onun seviyesinde üstünde bir takım mı?
8: Değil.
7: Ne alakası var seviyeyle ya? Oynasın göreceğiz. Oynadı Galatasaray altında seviyeyle olmadı. Mesela Gençler Birliği Fenerbahçe'nin üstünde bir takım mı yani seviye anlamında? Onu neyle anlatacaksın? Beşiktaş'ı onunla anlattın. O seviyede oynamadı. Eyvallah. Senin dediğin gibi olsun. Gençler Birliği Fenerbahçe'nin üstünde seviyede bir takım mı? Ne alakası var? Oyun belirler. Anlatıyoruz ya sürekli ya. Burada belirleyici olan oyundur.
8: Beşiktaş taraftarı bir dinleyicimiz diyor ki çok iyi Beşiktaşlıyım. 6'da 6 yaptılar. Tebrik ediyorum. Övgüleri hak ediyorlar. Ancak abartmamak lazım. Henüz 3 oyuncuya ihtiyacımız var.
7: Ya kimse
8: var.
7: Abartmıyor ki. Kim abartıyor mesela?
8: Yok kimse abartmıyor. Kime?
7: Hayır mesela abartmamak lazım diyorlar ya mesela. Abartan kim? Sen İtalya'dan böyle abartıcı bir şey duydum ya da Önder Özen'den ya da yok, oyunculardan.
8: Hiç duymadım.
7: Müthişiz, uçuyoruz, domine ettik her tarafı. Duydun mu hiç ya ağzından? Hiç birinden. Yok. Ne kim abartıyor yani mesela? Ben çok bu yorumu dinlediğim için yorumculardan da dinliyorum mesela. Dün bir yorumcu arkadaşım diyor ki abartmamak lazım. Ya iyi de kimse kim abarttı yani? Abartan sensin eğer öyle bir yorumun varsa ya da 3 tane hasta Beşiktaşlı bir yorumcuyu ya da taraftarı dinledin onlar abartıyorsa o onların sorunu. Teknik direktör üzerinden niye okuyorsun yani?
8: Bir dinleyicimiz güzel bir noktaya değinmiş. Beşiktaşlı bir dinleyicimiz yine bu sene şöyle bir fark var demiş. Hiçbir maçta puan kaybedeceğiz endişesi şu ana kadar yaşamadım Beşiktaşlı olarak demiş.
7: Eğleniyor çünkü ya şu stada giden seyircinin coşkusunu görüyor musun? Yani ben dün maç başlamadan önce biraz hani gösteriyor ya stadı. Evet. Ya insanların hani oyundan ziyade bence düşünceye olan, davranışı olan inancı o insanları bir araya getirdi. Yani İtalya'nın bugüne kadarki planlaması oraya götürdü yani. Hiç duydun mu sen İtalyano'dan 3-4 transfer dönemi değil mi?
8: Hiç.
7: Ona ikna oluyor insanlar ve kısa sürede bir değişim görüyorlar. Emirhan'la da olabiliyormuşu görüyor. Rıdvan'la da olabiliyormuşu görüyor. Onun yani, peşinden gidiyor insanlar.
8: Bak bu küsmüştü Calo olsun, Agba'da olsun.
7: Nasıl yani şimdi? Ya bak aynı Beşiktaş taraftarı ki bence Türkiye'de bütün taraftarlar bunu kabul eder. Ya bu feda dediğin sezonda

0: Hasan Gülüm'dür, Olcay Şahan'dır, nedir, Veli Kavlak'tır. Kim tanıyordu bu oyuncuları? Samet Aybaba zamanı.
1: Hiç kimse.
0: Ve oyun olarak o kadar üst seviyelerde oynuyordu ki Beşiktaş. Dolduruyorlardı stadı, hiç ilgilenmiyorlardı. Beşinci mi bitirdin, üçüncü mü bitirdin? Yani taraftar o heyecanı gördüğünde, bir değişimi, oyunu gördüğünde gider ilgilenmez. Tabii ki şampiyon olmak ister. Niye Galatasaray taraftarı bugün isyan ediyor?

0: olsun her gelen oyuncuda yanılıyor. Bu Leicester'de de yanıldık ya biz kısa sürede.
1: Evet.
0: Bence Galatasaray taraftarı ona itiraz ediyor. Beşiktaş taraftarı bugün onu görüyor. Diğerini görüyor. Beşiktaş'taki o teknik direktör davranışını, planlamayı görüyor. Bu taraftan bak yani niye sürekli mesela bana da bir arkadaşım mesela iyi Beşiktaş'tı. Ben şimdi hoca geldiği günden beri olumlu yorumlar yapıyorum. Bana diyor ki çok erken yorum yapıyorsun diyor. Niye diyorum? Daha bir şey görmedin diyorum. Ya ben görüyorum ya. Bence sen görmüyorsun diyorum ya. Adamın davranışını görüyorum ben.
1: Bir de bunlar skorlar bir ölçüt değil ki abi. Bilbao Beşiktaş 4 attı. UEFA'dan elendi aynısı.
0: Ya zaten en büyük yanılgı Bilbao 4 atarken 3 gün önce o takıma gelmiş Solskjaer için neler dendi hatırla.
1: Evet.
0: Büyük takım hocası. Galatasaray'ı da yendi. Bilbao'yu da ya yenmedi hiçbir şey yaptığı yok. Bak Solskjaer diye bir teknik direktör geldi değil mi? Biz mesela normalde yabancılardan hep bir şey öğreniriz yani en azından planlama konusunda farklılardır. Yani aynı kültürde büyümediğimiz için bir de onlar çok şikayet etmez böyle öğreticidir. Ya Solskjaer geldi. Yani sanki buralardan birini getirdim. Aynı dil. Taraftara hayran oldum. Ben böyle bir taraftar görmedim. Ya sen futbolculuğunda Manchester United'da oynamışsın ya. Beşiktaş taraftarını değersiz yapmaz da sen de oralarda hani senin taraftar görmeme şansın olabilir mi ya?
1: İmkansız.
0: Yani o yüzden bu samimi davranış değil.
1: Bir şey
0: yani.
1: Çok vardı abi. Her yenilgiden sonra biz buradan ders çıkarttık.
0: Ya bu zaten ayrı bir konudur yani. Hani ders çıkartıyoruz ya da sorumluluk bana ait. Eyvallah. Sonuç kaybediyorsun sürekli ve sürekli sorumluluk bana ait diyorsun. Bunun bir karşılığı olacak. Eğer sorumluluk bana ait diyorsan bir teknik direktör olarak bunun bir karşılığı olması lazım yani.
1: Hocam Allah aşkına rica ediyorum. Geçen sene hatta belki bu sene demiyor muydunuz? Fenerbahçe test maçına çıkmadı diye. Test maçı diye Beşiktaş'ta da aynısı hocam. Hangi zor seviyede maç oynadılar diyor.
0: Bak Fenerbahçe'nin test maçıyla ilgili söylediğimiz hadise tamamen planlama o kadar kötü ki Fenerbahçe'nin. Yani o sen kazanırken bu yani skor üzerinden anlattığın için sen taraftar olarak. Ben de sana diyorum ki bak bu skor yanıltır. Sen zaten yani oyuncu kalitesini tam anlamıyla test edebilmen için yani gerçeklerle yüzleşebilmen için bir seviyeye ihtiyacın var. Yani bu kadar oyuncuya muhtaç bir oyun seni hedefe götürmez. Ama senin dediğin gibi olsun seni zaten ilk bir testte gerçeklerle yüzleştirecekler. Yani orada anlatmak istedim. Yoksa ben Fenerbahçe'de teknik direktör davranış anlamında, planlama anlamında bir şey görsem teste niye gireyim? Bir oyun var derim. Burada oyun yok ki. Sen evet. Grovnik Zabje maçı, işte Sturm Graz maçı sen tamamen buradaki maçlardaki skorla ilgilendin. Evet, oyun vardı. İyi de skor vardı. Ama bir gidiyor deplasmana tanınmaz hale geliyor. Tabii. Burada yine aynı deplasmana gidiyor tanınmaz. Böyle olur mu ya?
1: Lyon maçında da bireysel yetenek golü olmasa yine 1-0 yenik bir şekilde Fransa'ya.
0: Bundan bahsediyorum ya. Yok ki oyun ortada. Kazansa da benzer yorum yaparım Fenerbahçe'yle. Çünkü Fenerbahçe'nin teknik direktör sorunu var. Fenerbahçe'nin kadro planlaması sorunu var. Fenerbahçe'nin oyuncu planlaması sorunu var. Şimdi ben bunları...
1: Oyuncularda da demişler ilginç değil mi? Vedat Muriç çıktı mesela şey dedi çok şaşırdım. Benim amacım bugün gol atmak değildi.
0: Neymiş?
1: Yani ben de anlamadım işte onu söylemedi.
0: Ya şimdi o şeyi seviyorlar ya hani takım kazansın ben gol atmayayım. Taraftar sever ya öyle şeyleri. Ben mücadele edeyim. Ya tamam eyvallah da bu 22 tane attın diye verdiler o parayı. Sen 32 evet. Yaşında adama 30 milyon euro verdi Fenerbahçe. Bu da akıl tutulması. Bu da ayrı bir konu yani. O yaşta bir oyuncuya sırf o sene 22 gol attı diye o parayı verdin. Ondan önceki 2 sezonda 7-7 atmış. Yani 7-7-22. 22 attı diyor. 2 sene 7 atmış ya. Nasıl gidip o yaşta bir oyuncuya o paraları veriyorsun yani? Fenerbahçe'nin 30 milyon eurodan fazla para gitti Vedat Muriç'e ya. Bak bugün Lukaku'yu da getirdin. Talişka da attı o kadar gol. Şerif bak gitti şimdi şeye yer bulamıyorsun. Ya Vedat Muriç'i oynatacaksın ama şimdi Lukaku hazır olduğunda oynatacağım dediğinde ne yapacağım bilmiyorum. Çift santrafor diyorlar. Nasıl oynayacaksın çift santrafor? 4-4-2 oynarsan Talişka Asensio'yu yok sayacaksın oradan organizasyonu. İki tane kanatla oynayacaksın. Ya da merkezde 4 ekip yani çok ciddi anlamda birilerinden vazgeçmen gereken bir durum. O da sana işte kadro planlamasının ne kadar yanlış yaptığını gösteriyor.
1: Dinleyicimizin sorusuyla birlikte buradan Fenerbahçe Lyon maçına geçelim istersen abi. İbrahim Bey'e sorabilir misiniz? Fenerbahçe turu geçmek için savunma mı yapmalı? Dün Fenerbahçe iyi savunma yaparak kazandı örneğin demiş. Tabii oraya da geleceğiz Trabzonspor maçında da ama Fenerbahçe turu geçmek için ne yapmalı abi?
0: Ya bir kere Fenerbahçe yani bu bahsettiğim şey tabii çok kısa sürede olabilecek bir hadise değil. Bir kere önce Fenerbahçe'nin kadro planlamasını çok sağlıklı yapması lazım o maç için. Şimdi hemen hemen herkesin itiraz ettiği şey değil mi? Talişka mı oynayacak, Asensio mu oynayacak bu maçla ilgili? Bana göre ikisi de oynamalı.

0: şu an Fenerbahçe oyununda Talişka'da, Asensio'da, bu deplasmanda lüks. Lüks şu an. Mecbursun orta sahada hem sayısal olarak hem atletizm olarak o oyunu yukarı çıkarmaya. Çünkü ilk maçta seni ciddi anlamda orta saha oyunlarında sıkıntıya soktular.
1: Evet.
0: Orada mecbursun sayısal olarak bir tane daha hem atletik hem sayısal eşitlikte bir oyuncuyu oraya koymaya. Bir tek İsmail var senin şu an o problemin ortadan kaldıracak. Şimdi bir kere bence analizin buradan olması gerektiğini düşünüyorum. İkisi de lüks şu an Fenerbahçe oyununa. Şimdi Muriç'le de oynasan Greenwood geri gelmiyor. Yani oyuncunun zaten bence hiç öyle bir özelliği olmayacak Fenerbahçe. Yani Greenwood'dan şunu görmeyeceğiz hiçbir zaman. Kerem'le örnek vereyim. Hani Kerem Beki takip ediyor ya, ikili mücadele giriyor ve kazanıyor. Evet. Şeyden görmeyeceksin öyle bir şey. Greenwood'dan. Çünkü Greenwood'un artık tamamen 3. bölgede becerisine teslim olacaksın. O becerisiyle bir şekilde problemi ortadan kaldıracak. Yani doğru olmasa da bizde maalesef böyle. Ben teknik direktör olsam hayatta müsaade etmem. Yani 11 oyuncum varsa tamamı atletik olarak bana yardım etmek zorunda. Çünkü oyun, Paris Saint Germain denedi onların dediği oyunu. En iyileri, en yıldızları bir araya getirdi, hatırla. Evet. Hiçbir şey yapamadılar. Döndüler adını bilmediğin oyuncularla, atletik oyuncularla iki Şampiyonlar Ligi. Şimdi benim önümde böyle bir örnek varken ki hani...
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.
3: Reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Para harcamak diyoruz ya, herhalde Paris'ten fazla harcayamayız değil mi?
1: Tabii. Messi, Neymar, Mbappe ya.
0: Senin harcayabileceğin, hayal edemeyeceğin kadar harcadı. Olmadı ya, bak gözümün önünde. Benden fazla harcamış. Ama ne yapmış? Bir tane teknik direktör getirmiş ama her şeyden önce birinci planlama teknik direktör. Fenerbahçe'nin en büyük problemi şu an teknik direktör davranış. Analizi sağlıksız. Oyuncu analizi sağlıksız. Oyuncu iletişimi sağlıksız. Hı hı. İfade problemi var. Çünkü o her maç sonu ifadesi ya da maç önü ifadesi ya oyuncuya, ya kulübün başkanına, ya sportif direktöre, değil mi? Karşı karşıya getirme konusunda problemli bir konuşma. Şimdi Gençler Birliği maçının ertelenmesinden bahsediyor. Kulübün başkanıyla sportif direktörü böyle bir şey talep etmiyoruz diyor.
1: Evet.
0: Şimdi niye böyle bir şey açıkladın? Haberin vardı, açıkladıysan problem. Haberin yoksa daha büyük problem. Sana söylemedilerse o daha büyük problem. Ayrıca bir teknik direktör asla ve asla, ilk hani 10 artı 2 belki değişir dedi ya. Bir, o sizin üzerinize vazife değil teknik direktör olarak. Sen hiç duydun mu İtalyano'dan çok yarışamayız diyor mu mesela? On hiç de kurallı. Ya böyledir ya, şimdi kırmızı da geçme diyor ya sana. Mesela var mı öyle onu itiraz eden, kurala itiraz eden? Yok. Geçme diyor sana, 10 artı 2 kırmızı bu diyor, geçme. Ama ya sarıdan yakalarsam, ya geçme abi işte sarıdan da yakal, geçme dur ya, yeşili gör geç. Sana da bu kural verilmiş ya. Verilmiş değil mi? Eline de bir kadro verilmiş. Sen planlamanı onun üzerine yap. Değişirse kural, o senin üzerine vazife. Yaparsın ona göre. Şimdi Gençler Birliği maçı ile ilgili ya da Konya maçı ile ilgili. Ya arkadaş, sen planlamanı oynayacakmış gibi yapacaksın teknik direktör olarak. Değişir, ondan sonra bakarsın sen. Şimdi bu kadar sağlıksız teknik direktör davranışı olan oyuncuların hepsi %70 hazırmış. Mesela ben bu %70'i anlamadım. Vedat Muriç %70, Lukaku %70, Asensio %70. Mesela Fenerbahçe tesislerinde bir şey mi var? Mesela geçtiğin an okuyor mu mesela %70? Mesela o cihaz oradan %70 diyor. Nasıl %70? Ve daha problemli hadise, hazır değil dediğin, %70 dediğin, bak %70 dediği de yani eksik, bir hayli eksik olduğunu da söylüyor yani. Hani bir oyuncu %100 hazır değilse içinde sakatlık riski de barındırır. Sen şimdi %70 dediğin oyuncuyu oynatıyorsun. Şimdi ben de Bartu'yum. 3 gün önce de benle ilgili dedin ki müthiş çalıştı, hak etti, verdim.
1: Evet.
0: Şimdi ben demez miyim arkadaş? Hani ben hak etmiştim, çalıştım. Bu herif hazır değil, piyasada yok. Sen beni listeye yazmadın 2 gün sonra. Hani Fred bu takımın bir parçasıydı gelecekte. Ya bilmiyorsan niye böyle bir yorum yapıyorsun? Şimdi orada sen İsmail'sin. Dinliyorsun. Diyor ki Fred bu parçası. Kante, Gündüz'ü. Ya bana yer yok. Bartu hak ediyormuş. Bartu da çok iyi diyor. Hakkını verdik, evladımız diyor. Şimdi bunları düşüneceksin teknik direktör olarak planlama yaparken. Abi sen hiçbir şey düşünmemişsin. Kadro planlayamamışsın. Fiziksel olarak oyuncuların sakatlanıp duruyor. Mesela sen o kural, yabancı kuralı, ertelemeye ayıracağın zamanı antrenmana ayırsana. Bak sakatlanıyor oyuncuların. Kalecin Mert kas sakatlığı yaşamış. Arşi Brown kas sakatlığı. Vedat Muriç kas sakatlığı. Bu normal bir şey değil. Sezonun birinci haftası 3 oyuncu kas sakatlığı yaşar mı ya?
1: Ki böyle olunca abi, bu tarz bahsettiğim problemler olunca teknik ekibe dönüyor gözler. Sonra taraftar bir araştırıyor, çıkan olayı görmüşsündür mesela.
0: Ama şimdi olur mu? Yani aslında o olayı çağırıyor yani. Orada bir şey eksik.
1: Evet.
0: Teknik anlamda orada birileri eksik yapıyor.
1: Kim yapıyor diye bakılıyor.
0: Şimdi bir tane daha var mesela yardımcısı. Ben sorduğum için söylüyorum. Şimdi unuttum. Fenerbahçe'nin U13'ünde falan hani oralarda analiz falan yapıyorum. Yani bunu küçümsemek için söylemiyorum ama bu iş deneyim ya.
1: Evet.
0: Hani kimi getireceğim oraya, değil mi yani? Ben şimdi U13'te orayı yaşamış, o duyguyu bilmeyen bir adama nasıl teslim edeyim ben Asensio'yu? Bir de bileceksin ya oyuncunun egosunu, davranışını. Elin ayağına dolaşın Asensio'ya bir şey söylerken yani. Şimdi siz kime teslim ettiniz? Oğlumun arkadaşı. Olur mu oğlunun arkadaşı? Ben zaten şeyi de doğru bulmam da. Yani senin oğlun öyle bir seviyede olur ki. Yani şey o kadar doludur ki, bagaj o kadar doludur ki, hı hı, anlarım o zaman. Ya arkadaş, ya oğlu eyvallah taşım ama adamın da yani bak deneyimlerine burada.
1: Yani Mircea Lucescu, Razvan Lucescu gibi olmasın.
0: Bir şey olur yani. Bir şey olur yani, böyle hani baktığında bir şey görürsün ki o da Mircea Lucescu. Burada da sen nesin?
1: Evet.
0: Hani senin durumun da sıkıntı. Sen de birine referans olacak durumda değilsin teknik anlamda ya. Yani. Şimdi bu kadar içinde eksikliği barındırmış bir takım şampiyonlukla ilgili olursa İsmail Hoca'ya rağmen bir şey halledebilir. Ya da işte Beşiktaş'ta normaller işler olması lazım. Galatasaray kendiyle problem yaşaması lazım. Trabzonspor farklı yere gitmesi lazım. Sen anca bu şekilde bu işte sıyırabilirsin. Yoksa ya mümkün değil. Hüseyin mümkün değil
1: ama
0: yani.
1: Ama burada abi İsmail Kartal'ın yani bir güç zehirlenmesi eğer yaşıyorsa bunu yaşatan da bir taraftar olabilir, birkaç taraftar olabilir. Çünkü şunları çok görüyorum işte. Her zaman Fenerbahçe'den haber bekledi. Hiç başka takıma falan gitmedi ya. Hani sanki Real Madrid, Chelsea peşinde koşuyor da sadece Fenerbahçe'ye giderim dedi İsmail Kartal.
0: Gittir İran'a. Bakmadın mesela
1: orada
0: İran'da
1: işte
0: ne yaptığını.
1: Demeci çıktı, görmüşsündür. Haber de gider, ben buldum diyor mesela.
0: Ya demeci geç. İran'da ne yaptın o takımla?
1: İkinci oldular Persepolis'te.
0: Ya bize bir şey gösterdi mi İran'da mesela? İranlılara bir soralım mesela, o Persepolis'te bir arayalım birilerini. Hı hı. Bir de onlara soralım ya. Biz bir teknik anlamda acayip birini gönderdik. Hatta dedi ya biz bir önceki 99 puanda dedi Bayern Münih ile City oyunları oynatıyorduk dedi.
1: Evet.
0: Şimdi yapıyormuş ya, Ferdi sağ bek yapıyor, ötekini sol bek, Arda'yı oraya attım, hepsini bir yere yaptım diyor. Orada da diyor ya hoca, Serdar Dursun'u diyor 10 numara yaptım. Serdar Dursun benim takım arkadaşım. Yani Serdar Dursun'u 10 numara yaptıysan orada bir sorun var zaten. Yani o iyi bir şey değil. Eğer o örneği anlatacaksan bence hiç anlatma. Yani Serdar Dursun'u 10 numara pozisyonunda oynattım diyorsan orada teknik anlamda ciddi bir hata yapmışsın. Onu olumlu bir şey gibi anlatma. O gün Rize maçı üzerinden anlat. Oraya koydu, ikinci yarı maç döndü. Benim diyor. Yani bir maçta bir oyuncuyu bir yere koymuşsun. Oyun dönmüş ve onu bütün sezon üzerinden olumlu bir örnek olarak anlatıyorsun ya. Yani. Fenerbahçe'nin işi zor. Yani Fenerbahçe tarafıyla ilgili söyleyeyim. Ama orada yine oyunla ilgili söyleyelim. Bir kere bence orta sahada o direnci yukarı çıkarma adına, sayısal eşitliği yakalama adına İsmail'in olması gerektiğini düşünüyorum. Çok da merak ediyorum nasıl bir kadroyla çıkacak hoca. İki, oyuna talip olmak zorundasın. Yani topun arkasına geçeyim, bekleyeyim falan perişan ederler seni.
1: Bu bir gerçek değil mi abi? Bundan kötü bir Lyon görmeyeceğiz.
0: Ya zaten adamlar kendi durumlarını da sana anlattı, hocası anlattı Fonseca. Favori sensin dedi. Ya onu demesinin temel sebebi ne biliyor musun? Adam bir aldı kadroyu eline, bir baktı kadroya. Tamam bunlar dedi kariyerinde düşüş yaşayabilir ama ya bir sene önce çok önemli organizasyonun bir parçası dedi. Bir de kendi kadro kalitesine baktı, oyuncu tekrarına kalitesine.

0: Abi bunlar beni sıkıntıya sokar dedi. Muhtemelen maç bittikten sonra uçakta dönerken yardımcısıyla sohbetlerinde ya biz bunlardan yani oyuncu kalitesine yanıldık. Oyunların böyle olduğunu bilseydik biz daha cesur bir oyun oynayabilirdik. Dikkat et, oyunun başından sonuna kadar sürekli tempoyu düşürme dertleri vardı. Aslında tempoyu yukarı çıkarma onlar adına ciddi anlamda avantaj olurdu. Ama öyledir yani, planlama ya kaybetmeyelim çok önemlidir düşüncesiyle bir yere gittiğinde, çünkü isme yeniliyorsun. Burada aynı şeyi yaparsan çok ciddi sıkıntıya sokarlar seni yani. Hani burada oyunun bütününe topa sahip olarak hele talip olmak zorundasın. Yok senin bizi çok zor durumda bırakırlar orada. Daha zor duruma düşersin yani.
1: Peki diğer tarafta da Trabzonspor Ferencvaros karşısındaydı. Yani ben biraz bakabildim abi maça. Hiçbir şey anlamadım. Trabzonspor'un oynadığı oyundan nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya şimdi yine aynı yerden devam edelim bence. Çünkü çok önemlidir teknik direktörün davranışı, teknik direktörün analizi. Şimdi Fatih Tekke'de enteresan bir durum var yani. Şimdi maçtan önce tavsiye de ederim Göksel'in. Yani maç önü bilmiyorum seviyor musun? Hani benim için maç neyse maç önü ve maç sonu aynıdır. Yani maç önüyle başlar maçı izleme hadisem. Maç sonuyla biter ben ama teknik direktörlerden
1: ben.
0: Yani.
1: Ben sezon başına da bakarım hatta. Kocaelispor için mesela şey demiştim. Küme düşecek açıklamalar bunlar demiştim.
0: Çok önemlidir yani. Hani oradan anlarsın 3 yaşı. Evet, bak öngörmüşsün evet. Bir şeyi Kocaeli ile ilgili değil mi? Öngörürsün. Mesela ben abimle sohbet ederim. Abim diyor çok erken değil mi bu yorumu yapmak için mesela. Ben Beşiktaş'la ilgili işte ilk maçı oynadı Beşiktaş. Teknik direktörün kamp dönemi. Ya dedim ki Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı dedim televizyonda. Çok da böyle tepki oluyor ya. Hatta dedim Galatasaray'ın önünde görüyorum dedim. Ya abim yapma hani sen bunu nasıl söylersin dedi. Yani neyin? Ya dedim benim argümanım bu. Ben adamları dinliyorum dedim yani. Teknik direktörleri dinliyorum. Okan Buruk'u dinliyorum. Fatih Tekke'yi dinliyorum. İsmail Kartal'ı diyorum. İtalyan'a götürür. O düşünce teslim edecekler ya oyuncu. O yönetecek sonuçta ya. Ben şimdi o benim için önemlidir. Şimdi Fatih Tekke'nin dün maç önünde basın toplantısını bir hatırlayalım. Diyor ki bir abimiz soruyor. İşte hocam diyor yani 40 milyon euro rakibin bütçesi diyor. Bizim bütçemiz işte 150 milyon eurolar diyor. İşte ne düşünüyorsunuz diyor bununla ilgili aradaki. Ya bu diyor çok yanıltıcı bir durum diyor. O aslında bizim diyor ülkedeki durumu anlatan bir hadise diyor. Olumsuz anlamda yani. Çünkü diyor yani anlatmak istediği şu. Asla bu oyuncular bu ederi bu paraya yetmez. Biz buraya getirmek için fazla veriyoruz diyor. Hatta rakip takım oyuncular üzerinden de şöyle örnek veriyor. Ben eminim diyor rakip takımdaki oyuncular diyor çok çok düşük maaşı oynuyordur diyor. Şimdi onun üzerinden bir örnek veriyor. Ama diyor bu asla diyor oyun kalitesi üzerinden anlatılacak bir durum değil diyor. Ben de aynı fikirdeyim yani rakamı bir tarafa bırakacaksın. Ama bireysel anlamda elinde Salah, Onaçu işte bunlar varsa da bu ciddi avantajdır yani. Hani bunu da Ferencvaros'a karşı yok sayamazsın yani. Tamam onlar bir analiz yapar direnir. Oyuncu kalitesini kapatmak için fiziksel olarak bir şeyler yapmak ister. Ama buradaki planlama sende. Onu da sen teknik direktör olarak yani şey düşün bir savaşta şey var ya hani kılıçlar kullanılıyor, kalkan kullanılıyor. Şimdi birinin elinde kalkan var, kılıç var, zırh var, bir sürü şey var. Karşı tarafın elinde sadece kılıç var şimdi. Senin avantajını düşünebiliyor musun? O bir tek kılıçla senin bütün problemini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Şimdi sen bu tarafta onun üzerinden anlatıyorsun ve biraz da liyakat üzerinden de anlatıyor. Yani bizim o konuda eksikliğimizi anlatıyor. Ben bir adım daha ileri gidiyorum. Eyvallah. Birçok konuda aynı fikirdeyim. Sen Trabzonspor'a nasıl teknik direktör oldun? Mesela teknik direktörlük becerilerinle mi geldin Trabzonspor'a hoca oldun? Yok. Seni Trabzonspor hoca yapan hadise tamamen o kulübün efsanesi olman. Evet tabii ki teknik direktör olarak bir yerlerde çalıştın ama tam anlamıyla şey getirmedi seni. Mesela Okan Buruk'u Akhisar'daki kupası, Başakşehir'deki şampiyonluğu getirdi. Galatasaray'ın hocası yaptı. Değil mi?
1: Evet.
0: Evet Galatasaray'da oynadı ama iki tane başarısı var elle
1: daha
0: tutulur.
1: Daha önce hatta Akhisar'daki başarısı.
0: İşte Akhisar'daki kupası, Başakşehir'deki şampiyonluğu getirdi. Galatasaray'ın hocası yaptı. Senin elinde öyle bir şey yoktu. Şimdi orada oyuncular ne kazanıyor diyor ya. Bir de teknik direktörler ne kazanıyor desek mesela. O da değil mi yani? Hani,
1: doğru.
0: O da kazanıyor ya. Sen niye daha fazlasını kazanıyorsun? Mesela orada kendini hiç sorgulamıyorsun. Mesela ben bu kadar teknik direktör varken benim kadar iyi futbolcu olmayıp buraları hak eden birileri varken sırf ben onlardan daha iyi futbolcu olduğum ve efsane olduğum için buraya Şimdi bunu diyor ki bazıları hoca öyle düşünecek abi. Yani bir kere insan önce kendi öz eleştirisini yapacak. Ne olduğunu bir bence bilmesi gerekiyor. Bir analiz yapması gerekiyor. Bu önemlidir yani. Şimdi o

0: Orada hiçbir kendinle ilgili bir eksiklik görmüyorsun. Gelelim geçtiğimiz sezonlara. Şampiyonluk yarışında bir soruldu Galatasaray. Şöyle bir ifade kullanmıştı hoca. Rakip bütçeler üzerinden anlattı. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin bütçesi. Şu kadar, bizimki bu kadar. Şimdi buraya gelince bütçeler üzerinden anlatılıyor da, oraya gelince niye bütçe? Mesela niye sen kapatmadın lig yarışında Galatasaray'la olan 150 milyon euroluk farkı? Bak Varoş kapattı, Ferenc Varoş. Bak 3 katı 4 katı farkı geldi. Oyunla kapattı ve sana ciddi anlamda da ders verdi oyunun bütünüyle ilgili. O yüzden Fatih Tekke'nin bir kere teknik direktör olarak, evet geçtiğimiz sezon bir kupayla bitirmiş bütününde, evet yani gelişen oyuncular olmuş, asla bunu yok saymıyorum. Ama hocanın bu sene özellikle teknik direktörlük kariyerini belli edecek bir dönem. Şimdi geçtiğimiz sezonun, çünkü Hamza Hamzoğlu bu ülkede 3 kupa aldı bir sezonda. Yani konu seninle alakalı mı, o oyuncu yeteneğiyle alakalı bir durum mu? Sürdürülebilir hale getirirsen seninle alakalı bir durum. Ama Hamza Hamzoğlu gibi bir senede kalırsa o iş, demek ki Hamza Hamzoğlu o dönem Galatasaraylı oyuncuların kaymağını yemiş. Çünkü devamında bir şey yok. Şimdi evet. Sen de teknik direktör olarak geçtiğimiz sezon gerçekten seninle alakalı bir durum mu? Yoksa oyuncuların yeteneğinin kaymağını mı yedin? Onu bu sene göreceğiz. Ama düşünceleri, anlattıkları, analizleri çok sağlıksız. Maç sonu söyledikleri çok sağlıksız ya. Çok beğendiğini, bu hiç asla katılmam yani. Asla katılmam yani. O atılan golden ya da yenilen golden bahsediyor. Ben ondan bahsetmiyorum. Oyunun bütününden bahsediyorum. Bak bir tane oyuncun 90+5'te yenilmiş duygularına kırmızı kart görmüş. Bu öyle ne olacak diye ya diye anlatılmaz. Burada öfkeyle ilgili de bir sorun varmış değil mi? Bak yani duygularını kontrol edememiş bir oyuncun. Bu atacağın bir gole değil mi, ya da engelleneceğin bir golü de çok belirleyicisi olur bu, evet, davranış. Şimdi sen bunu da kaçırıyorsun teknik direktör olarak ve hakemi beğenmedim diyorsun. Sen zaten hiç kimseyi beğenmiyorsun ki. Geçen sene girdim, merak ettim, basın toplantıları izledim buraya gelirken, dinledim. Hakemi beğenmedim diyor. Bundan öncekileri beğenmedim diyor. Ondan öncekileri beğenmedim. Hatta diyor ileri gidiyorum, ondan öncekileri de beğenmedim diyor. Hatta gazeteci diyor, o zaman siz hiçbir hakemi beğenmiyorum diyor. Birincisi sizin göreviniz değil ki hakemi beğensin. Öyle bir donanımınız da yok. Sen MHK başkanı mısın ya hakemi beğenip beğenmemek? Hani bu senin üzerine vazife değil. Hakem dönse şimdi mesela MHK başkanı dese ki şimdi, Trabzon'u beğenmedim, hocasını beğenmedim, beğenmedim, beğenmedim. 4 katı maliyetli olan takıma kaybetti. Bana eksi puan yazdı ülke puanı açısından. Elinde dünyanın en büyük oyuncusu varken bunu yaptı dese, ayıp etmez mi sana yani? Sen diyorsun, sen o yetkiyi buluyorsun kendinde. Niye? Geçmişte iyi futbolcuydun. Trabzonspor'un teknik direktörüsün. Ve bizde çok sağlıksız bir durumdur Göksel'in. Dikkat et böyle. Bu tarz futbolculukları üst seviyede geçmiş güçlü isimler, ben böyleyim diyor mesela. Ya sen böyle olamazsın ya. Sistem öyle değilse, yani senin yaptığın herkes yapmıyorsa yapamazsın. Kuraldan bahsettik ya. Geçmeyeceksin abi kırmızıda. Bir kural var ya. Çıkamazsın kulübeden. Ben böyle, yok öyle bir şey. Ben böyleyim değil. Ben böyle, yok. Benim kalbimle dilim bir. Benim de kalbimle dilim bir. İstiyorsan biz de başlayalım buradan kalbimizi. Biz de değil mi? Yani istediğimiz gibi öyle oluyor mu yani? Ama biz yapamayız değil mi? Kimse kimseye yapamaz. Öyle kalbiyle dili bir olmaz bir insanın yani. Konuşmadan önce bir akıl süzgecinden geçirir lan. Bunu söylersem değil mi? Yoksa bizim de hani o jargonla anlatacak çok şeyimiz vardır herhalde yani. Değil mi yani? Çıkıp biz de deriz yani. Ne diyeyim ben şimdi? Ya sen benden daha iyi futbolcu olduğun için ben atıyorum, Çorum Spor'un teknik direktörüyüm. İşte Uğur Uçar'ım. Sen de Fatih Tekke'sin. Senin futbolculuğun benden daha iyi. Sen orada sınırsız özgürlük buluyorsun. Ya arkanda bir kitle var. Tamam da yani bana yasak neyse sana da aynı şekilde olacak yani. Yani senin üzerine vazife değil hakem yorumlamak. Senin üzerine vazife olan şu oyunu analiz etmek. 4-5 hafta diyorsun. Niye? Niye mesela 4-5 hafta? Ben zaten bunu anlamıyorum. Bizde sezon başı hazır değiller. 5-6 hafta öyle gidiyor.
1: Evet.
0: 5-6 hafta sonra da devre arası transferi işaret ediyorlar. Sonra devre arası transferi geliyor. Sezonun ilk 3 haftası yine gidiyor. Tutarsa ben yaptım deniyor. Tutmazsa gelen transferlerden hiçbir şey alamadık. MHK zaten burada bizi doğuruyor. Sonra önümüzdeki senenin planlamasını yapıyoruz.
1: Abi, sezon başında 4-5 hafta istemek şu demek ya, bir yıl boyunca Avrupa'da daha düşük bir klasmanda mücadele edeceğim ben.
0: Zaten bak 4-5 hafta istiyorsun ya. Yani rakip de senin o 4-5 hafta eksik de, hadi senin dediğin gibi olsun. Senin o fiziksel olarak eksikliğini de ortadan kaldıracak yetenekli oyunculara sahipsin ya. O yüzden rakip de buna çok uygun. Sen şimdi Roma ile oynamadın.
1: Evet.
0: Inter ile oynamadın. Hadi o zaman anlarım. Ya derim ki şimdi oyuncu kalitesi de, ya adam da haklı şimdi, hani sezonda belki o tam istediğini. Ya rakip de Ferencvaros ya yani. Kendi liginde bir tane maç kazanmış takım şu an ya. Yani oynadığınız takımı da bilin ya. Yere göğe sığdıramıyorsun. Diyor ki çok iyi diyor. O seninle alakalı. Sen müsaade ettiğin için o kadar iyi gözüküyor. Sen bir sonraki maçta bak şey dedi ya. Gornik Zabje ile ilgili çok duydu. Ya sen müsaade edersen iyi oluyor ki. Niye senin ayarında bir takımla oynadığında aynı oyunu göremiyorsun? O müsaade etmiyor çünkü. Sen oynarsan ön tarafta Greenwood, Asensio, Vedat Muriç, atıyorum Kante, takım savunmasında yapamazsan bunlar atletik olarak hemen ön plana çıkıyorlar yani. Bak Trabzonspor'la ilgili bir eleştiride daha bulunacağım. Ya bir takım Muhammed Salah'ı alıp, ya Melih Kabasakal nasıl alır takımına, Samet Akaydın'ı nasıl alır takımına, bizim Metehan da hani sevdiğim, o da takım arkadaşım ama ya Metehan'ı nasıl alır takım? Ya Metehan mesela kariyerinde Gençler Birliği'nin dışında Süper Lig deneyimi anlamında bir şey yok ki. Yaşı da genç olur, anlarım hadi 17-18. Ya Metehan kaç yaşında, baksana Allah aşkına. Hani,
1: tamam, ona bakıyordum
0: abi. Ben hani futbolumun son dönemine yetiştim, Eskişehir'den gelmiştim. 32. 32 yaşında Metehan kariyerinde bir sene Süper Lig oynamış bir oyuncuyu. Ya nasıl alırsın Trabzonspor'a? Melih Kabasakal'ı 50 kere izlemişimdir Eyüp Stadında. Çok mücadeleci, eyvallah. Ya Trabzonspor olur mu Melih Kabasakal ya? Olur mu ya? Nasıl bir planlama yapıyorsunuz? Samet Akaydın, Allah'ınızı seviyorsanız ya, bak anlamakta zorlanıyorum. Gelmiş Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye başarısız. Gitmiş Panathinaikos'a başarısız. Mil takım başarısız. Rizespor'un geçen sene hali ortada. Trabzonspor'a geliyor. Ya ben Trabzonspor'un 19 takımında genç bir çocuk olacağım. Küserim biliyor musun? Ya Melih'i alıyorlar, Metehan'ı alıyorlar, Samet'i alıyorlar. Bizden bir tane çocuğun gelişimine talip olmuyorlar. Yine basın toplantısında problemli bir hadise. Sayıyor Fatih Hoca gençleri. Hepsi yabancı. Bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık. Yani bu Bornaço muydu? Neydi o orta sahadaki? Bornaço vardı ya, şey, omurliğinden bir sakatlığı vardı. Geçen sene aldı. Orta sahada çıkardı bu maçta oyundan. Niye gittin sen sakat sakat? Oyuncu sakat. Fatih Hoca dedi ki ben onun dedi sakatlığına rağmen dedi sorumluluk alıyorum dedi. Ya sen sakat...
1: Buçari.
0: Buçari ya. Bornaço diyorum onu.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.
3: Reklam.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Ya sen onu sakat sakat gelişimine talip, ben diyorsun geliştireceğim onu diyorsun. Sakatlık riski. Ya oradaki çocuk üzülüp kırılmaz mı? 19 yaşında final oynamış o çocuk ya. Yani şey mi diyeceğiz biz? Hepsi mi yeteneksiz bu çocukların? Yarıştıkları adamlar da yarının Real Madrid, Juventus'unda izleyeceğimiz oyuncular çıkacak onların içinden. Ya olmaz böyle yani. Şimdi bu planlama o yüzden beni bu sene Trabzonspor'la ilgili ciddi anlamda düşündürüyor. Analizler çok iyi gitmiyor Trabzonspor'da. Fatih Hoca mesela bir tane daha şey söyleyeyim. Diyor ki Trabzon'da diyor yaşamak futbol çok zor diyor. Trabzonspor'da diyor işte eleştiri, tepki, herkes böyle. Eyvallah, doğru yani. Sevgi de öyle.
1: Doğru, evet.
0: Hani ona mesela niye itiraz etmiyorsunuz? Sarılıyor sana. Mesela seni Trabzonspor'da teknik direktör yapma sebepleri de o ya, sevgileri ya futbolculuktan.

0: Niye orada demiyorsunuz? Deli misiniz arkadaş siz? Niye bu kadar bizi seviyorsunuz yani? Niye bu kadar bize hizmet ediyorsunuz? Niye bizi sokakta gördüğünüzde sarılıyorsunuz? Onunla ilgili hiçbir sorun yok. Ama eleştiri olunca çok zor şehir. Öyledir ya. Hayatta farklı oluyor mu mesela? Olumsuz bir şey yaptığında sarılıyorlar mı sana ya? Ya da bize? Sarılmıyor değil mi kimse yani? Böyledir yani. Nasıl bu böyle... Yani insanların düşünmüyorlar mı bir şeyi konuşurken? Ya bunu söylüyorum ama yani lan tamam Trabzon zor şehir, eleştiri çok fazla, eyvallah, tepki fazla, ama başarı olduğunda da aynı şekilde sevgi de benzer şekilde, duyguları o şekilde ifade ediyor. Ha demek ki bu Trabzon'da insanlar öfkesini de sevgisini de kontrol edemiyor. O zaman ben sevinçte övgüde kızmıyorsam, beni bu kadar övme kardeşim ya, ben senin anlattığın kadar yetenekli biri değilim, ben senin anlattığın kadar iyi biri değilim diyorsan o gün saygı duyarım. Beni buraya getirmeyin kardeşim, ben antrenörde ne yaptım ya, Trabzonspor'un teknik direktörü olacağım, İstanbulspor'da ne yaptım, Bursa'da ne yaptım, Alanya'da ne yaptım da bugün buraya geleceğim diyebiliyor musun? Demiyorsun. Onu demiyorsun ama eleştiri böyle. Trabzon zor şehir. Biz her gün burada, gören de diyecek yani bedava çalışıyorlar. Her gün diyor burada diyor, bizim bitmiyor derdimiz diyor. Yani benzer ne derdin?
1: Bir şey abi, Merih Demiral da söylemişti hatırlarsın Dünya Kupası'ndan sonra. Bizim ülkede işte iyi şey de çok abartılıyor, kötü şey de falan, ama iyi şey olduğunda söylemedi.
0: Hiçbir şey demiyorsunuz abi. Ya bu kadar insan deli mi havalimanlarına koşturuyor demiyorsunuz bizi karşılamaya. Evet. Ama bak şey, kızlarımız teşekkür ediyor voleybolda. Hı-hı. Teşekkür ediyor. Şaşırıyorlar yani. Onlar geçen
1: da başarılı değil. Bugün maçları var abi. Avrupa Şampiyonası var.
0: Teşekkür ediyorlar onlar değil mi? Şaşırıyorlar hani, o ilgiden bir mahcup oluyorlar ya. Bu kadar basın gelmiş. Hatta gençlerde de final oynadılar kızlarda voleybolda. Bir kızımız orada konuşuyor, kardeşimiz konuşuyor. Ya çok böyle mahcup. Çok teşekkür ederim bu ilginizden, alakanızdan. Futbolcular diyor mu aynısını? Hakkımız diyor bizim. Kazandın, geleceksiniz tabii diyor. Gelmeyince kızıyor bir de. En çok parayı da bana vereceksin diyor. Sonra diyor ki işte ya futbolda eğitim mi? Sen yapıyorsun ya böyle. Sonra eğitim diyorsun ya. Ne eğitim adam? Eğitim var o zaman kendisinde ya.
1: Peki kısa bir araya gideceğiz İbrahim abi. Aranın ardından birçok mesaj var. O mesajlarla da devam edeceğiz. Tüm mesajlarınızı, sorularınızı yönlendireceğim. Bu arada toplu olarak da doğum günü mesajları için teşekkür etmiş olayım. Ve kısa araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden İbrahim Yavuz'la devam edeceğiz. Birebir programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyo Gol frekanslarında İbrahim Yavuz'la birlikte ve resmen artık Galatasaray transferini yaptı abi. Alexey Batrakov nasıl değerlendirirsin?
0: Ya şöyle, şimdi tabii oyuncuyu bilmiyorum. Yani bilmediğim bir oyuncu hakkında çok keskin bir ifade kullanamam ama Galatasaray'ın bugüne kadar yaptığı, yani Okan Buruk'la yaptığı transferler üzerinden bir şey öngörebilirim. Yani Okan Buruk göreve geldiğinden bugüne bir hayli fazla oyuncu aldı Galatasaray. Yani evet. Kimisinden çok ciddi anlamda sağlıklı geri bildirim aldı. Bazıları da ciddi problem yaşadı. Problem yaşadığı oyuncuların neredeyse tamamı bu tarz genç oyuncular. Yani Yelert'i de benzer durumda aldı Galatasaray. Yusuf'u da aldı, Kazımcan'ı da aldı. Sayıyı arttırabilirim yani. Hatta ondan önce de böyle sorunu vardı Galatasaray'ın. Hatırla, Fatih Hoca ile Çıkıldağ ve Morutsan'la gelecek inşa edip Yunus Yıldırım'ı Yunus Akgün'ü şeye gönderdiler. Adana Demirspor'a gönderdiler. Çıkıldağ, Morutsan'la aynı benzer bir durumdu yani. Hatta Fatih Hoca da o dönem inanamadık ya, nasıl bu oyuncuları aldık falan dedi. Şimdi bu oyuncular Allah bilir nerelerdeler yani. Şimdi Galatasaray bugüne kadar hiç bu tarz oyuncularla bir gelişim gösterememiş. Ama bu şey değil tabii ki yani, hani bunu yapamayacağı anlamına gelmez. Diğer sorun, Galatasaray Icardi olduğu dönemlerde güçlü oyunu Icardi taçlandıran bir oyuncuydu. Ama bir oyun vardı ortada. Osimhen'le oyundan ziyade Osimhen'in bireysel anlamda kendi oyunu çok ön plana çıktı. Yani Icardi'nin olduğu dönem bütünde bir oyun vardı. Osimhen'e bağlı bir oyun oynamaya başladı Galatasaray. Yani hatta statta maçı izleyenler daha iyi onu görür. Ayağına topu alan Osimhen'i atmaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Şimdi problemi çözüyor mu? Çözüyor. Ama bu kadar oyuncuya bağlı gitmek onun olmadığı organizasyonlarda sizi tanınmaz hale getirir. Çöker sistem yani. Ki geçtiğimiz sezonu hatırlayalım. Osimhen'in olmadığı hemen hemen bütün maçlarda Galatasaray sorun yaşadı. Ama o dönem Icardi yokken Galatasaray yine oyunu götürebiliyordu. Hatırla işte o Icardi'nin olmadığı dönemler oldu ama bir oyun vardı ortada. Belki Icardi kadar bitiricilikte yetenekli oyuncusu yoktu Galatasaray'ın. Ama bir oyun belirleyici oluyordu. Ama geçtiğimiz sezon özellikle tamamen Osimhen'in hücum organizasyondaki yeteneğine, enerjisine mahkum oldu Galatasaray. Bu ben

0: Gelecek adına Galatasaray için problemli bir hadiseydi. Şimdi burada Batrakov diye bir oyuncu geldi. Leicester'den alamadı Galatasaray'ı. Hatta Çorum maçında sahaya bile gönderemedi. Aslında çok problemli bir hadisedir yani. Hani mesela ben o kulüpte bir idareci olsam gerçekten ciddi problem çıkartırım yani. Premier Lig'den bir oyuncu alıyorsun. İlk maçta hele hele bu kadar transfer konuştuğum bir ortamda oyuna dahi alamıyorsun. Şimdi bunu tek başına oyuncu yetersizliğinden okursak işin içinden çıkamayız yani. Muhakkak seninle ilgili de bir eksiklik var. Sayı çok fazla çünkü. Frankowski'ler, Cuesta'lar, Yelert'ler, Ndombele, değil mi? Yani Tete.
1: Batshuayi bile girebilir oraya.
0: Batshuayi sayısını unuttum yani. Hani bu kadar fazla. Şimdi bu da tehlikeli bir durum. Şimdi Galatasaray sürekli transferle o problemin ortadan kalkacağını anlattı taraftarına. İşte Okan Hoca da benzer bir durum yaptı. Şimdi oyuncuya ekstra yük bindi. Oyuncuda şu an ekstra bir yük var.
1: Evet.
0: Şimdi herkes ister istemez gel benim bütün problemimi ortadan kaldır ve herkesin hafızasında Mertens oyunu var. Beklenti Mertens oyunu. Hatta hemen benzetme de yapılıyor değil mi? Aa, fiziksel olarak da ona benziyor. Çünkü talep o ya. Duygu o, istek o. O yüzden sorumluluğu çok fazla ekstra olacak oyuncunun. Hayatında hiç uluslararası deneyimi yaşamamış Avrupa'da bir oyuncu. İşte Rusya'nın yaşadığı ambargodan dolayı milli takımlarda hiçbir Avrupa takımıyla oynamadı. Baktım Ürdün'le oynamış, İran'la oynamış, Vietnam'la oynamış gibi. Şimdi uluslararası organizasyon için bence bir öngörüde bulunmak için, bir testten geçmek için çok sağlıklı maçlar değil.
1: Avrupa Ligi Şampiyonlar
0: Avrupa'da yok zaten. Şampiyonlar Ligi UEFA'da yok. Şimdi kariyerinde hiç bunu deneyimlememiş 21 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben de kocaman soru işareti. Olmaz demiyorum ama kocaman soru işareti. Ben idareci olsam Okan Buruk'la bu istişareyi yapsak derim ki hocam, ve para da yüksek bir para yani, evet, yani az bir para da değil yani. Hocam ya biz bunu alacağımıza, çünkü siz bu zamana kadar bu tarz oyuncudan hiçbirinden verim alamadınız. Ama siz işte Mertens, Icardi, Osimhen, daha böyle seviyesi, isim seviyesi yüksek, biraz da böyle geçimi zor olan oyuncuları idare ediyorsunuz. Nasıl başarıyorsunuz bilmiyorum. Özgürlük tanıyorsunuz. İnce de bir çizgidir yani. Hani sana tanıdığı özgürlüğü bana tanımaması içeride problem de yaratabilir. İyi idare ediyor Okan Hoca o işleri. Ben olsam Galatasaray'ın yerine, evet paraysa daha büyük bir isme giderdim. Çünkü Okan Hoca bugüne kadar öyle oyunculara, ben hep zaten başladığından beri, eğer Galatasaray o bölgeye birini alacaksa Bruno'yu alması lazımdı Manchester United'dan. Çünkü tam ona da uygun bir oyuncu. Çünkü o da Manchester United oyunlarında daha çok bireysel yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Galatasaray'da da dikkat et, sistemden ziyade hep bireysel yetenek daha belirleyici oluyor. Mesela eğer gerçekten Galatasaray'da bir sistem olsaydı İlkay Gündoğan dediğin oyuncu bugün başka seviyede olurdu. Çünkü o hep bir sistemin önemli oyuncusu oldu. İşte Guardiola oyunlarını dikkat et, kariyerinde zirve yaptı değil mi?
1: Evet.
0: Niye? Çünkü topla buluştuğunda, yine stadyumda canlı gördüğüm için söylüyorum, City oyunlarında topla buluştuğunda 2-3 opsiyonu var. Onun yeteneği en iyisini buluyor. Ama Galatasaray'da çöz problemi diyor sana. Hayatında yapmamış ki onu. Bu sefer diyorlar ki arkadaş bu öyle de bir oyuncu değilmiş ya. Bence bu öyle bir oyuncu da sen öyle bir takım değilsin. Onun sorununu yaşıyor. Senin öyle bir sistemin yok. Bugün o sorunu yaşıyor İlkay'la. Şimdi bu nasıl bir oyuncu bilmiyorum. Kendi mi çözüyormuş orada problemleri? Ya da bir sisteme mi bağlıymış? Sisteme bağlıysa Galatasaray için büyük problem. Yani sudan çıkmış balığa döner yani. Çünkü burada öyle bir şey yok. Burada Osimhen diye bir oyuncu var. Topu aldın, bulduğunda ona atacaksın. Ya da çok sıkıştığında ekstra yeteneklerle iş bitireceksin. Böyle bir oyuncuysan burada rahat edersin. Yok İlkay gibi bir sistemin içerisinde var oluyorsan, güçleniyorsan, bu da karavana olur Galatasaray'da.
1: Bir dinleyicimiz de demiş ki abi, bir Galatasaray taraftarı olarak Batshuayi transferiyle alakalı 3,5 milyon euroya yakın bir maaş verecekmişiz. Merak ettim, Lokomotiv Moskova maaşına baktım. 900-950 bin arası, yani beklenti Mertens gibi oluyor. İstenilen o, ama ben kesinlikle bir panik transferi olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta sizin kanayan yaranız belli. 10 numara pozisyonu, hala oralarda macera aramak bana mantıklı gelmiyor.
0: Aynı fikirdeyim. Yani bu tamamen Galatasaray'ın işlerin kötü gitmesi, transfer yapamaması ve o an işte o panikle birini getirelim o bölgeden düşüncesi oldu. Yani ben asla Galatasaray'ın birinci, ikinci opsiyonu Batrakov olduğunu düşünmüyorum yani. İşte bu da genelde problem yaratıyor. Şeye çok takılmıyorum artık. Maalesef böyle. Doğru mu? Değil. Buralara gelince o maaşlar 3'e çarpılıyor, evet. Yani. Böyle oluyor maalesef.
1: Selamlar, iyi yayınlar. Şahane konuşuyor İbrahim Yavuz. Bu hayatta, bu güzel oyunda ne olduğumuzu tek tek vuruyor liyakatsizliklerimizin yüzüne. Tebrikler diyor ve ekliyor. Yalvardım Salah'ı almayın diye Beşiktaş'a, adamın ayakta duracak hali yoktu. Mısır maçlarında ne oldu? Onlar vazgeçti. Bu sefer de Trabzon zıpladı.
0: İsim ne arkadaşımızın?
1: İsmine bakayım hemen dinleyicimizin. Yurt dışından yazıyor dinleyicimiz. İsmi yazmıyor.
0: İsmi yazmıyor. Yurt dışından dinleyen arkadaşımız. Şahane, yani müthiş tespit. Hatta onu söyleyecektim, unuttum, iyi hatırlattı. Trabzonspor aslında Fatih Tekke için o Salah hadisesi, evet, bireysel yetenek anlamında çok önemliydi ama bilmediği bir şeyi deneyimleyecekti Fatih Tekke. Oyuncu yeteneğine teslim etti Trabzonspor'u. Trabzonspor hiç bu kadar bir oyuncu üzerinden okunan takım değildi. Evet. Zubkov da ön plandaydı, Muçi de ön plandaydı, Onaçu da ön plandaydı, Olay da ön plandaydı. Değil mi? Hatırla oyunun bütününde. Evet. Burada dün akşam dikkat et, herkes Salah'ın ayağına bakıyor. Bir şey yapsın, problemi çözsün. O dönemde Beşiktaş'a gelmediği dönemde şöyle hissetmiştim. Ya bu İtalyano sanki bu durumdan memnun. Çünkü Salah onu mecbur Salah'a dayalı bir oyuna itmek zorunda bırakabilirdi. Hatta hiç alışık olmadığı bir şeyi yaşamak zorunda da kalabilirdi. Dirensen bir dert. Şimdi Salah dirensen yandın. Ya Salah gibi adam var, kullanamıyorsun. Oynatsan ona mahkum bir oyun oynatmak zorundasın. Çözebiliyorsa eyvallah, Osimhen çözüyor tamam ama yetmiyor, bir yerden sonra tıkanıyor. Şimdi Trabzonspor'un tam anlamıyla bence Salah'la ilgili de bir sorunu başlıyor. Çok yetenekli bir oyuncu gerçekten ama şöyle sıkıntı var, dikkat edip iki oyuncu sıkıştırıyor. O da insan sonuçta, bir yerden sonra da tıkanıyor ve bir sistem olmadığı için mesela Liverpool'da evet Salah'ı da marke ediyorlar ama o kadar fazla önemli oyuncular var ki. O orada fazla bir oyuncu salı marketse başka bir yerde bir boşluk oluşuyor. Onlar problemi oradan çıkartıyor. Ona da bir özgürlük tanıyorlar, bir oyun çiziyorlar. O yüzden gerçekten de öyle. Yani Salah'ın aslında yetenekleri çok ciddi anlamda avantaj gibi gözükse de ona mahkum bir oyuna teslim olmakta Trabzonspor'da dezavantaj olacak gibi gözüküyor.
1: Diyelim ki Uğur Uçar yarın öbür gün Galatasaray'ın başına geçti. Neden geçmiş olacak? Çorum'dayken Galatasaray'dan puan aldı diye mi? Fatih Terim Galatasaray'ın başına geçtiğinde ondan daha iyi Galatasaraylı futbolcular yok muydu? Fatih Terim'in de hiç başarısı yoktu. Fatih Tekke'ye de bir şans verildi. Yapabilirse yapacak demiş dinleyicimiz.
0: Yok ya, Fatih Terim arkadaşımızın şeyi, hafızası bir hayli kötüymüş. Fatih Terim Ankara Gücü ve ondan sonra mil takım serimi, Ümit mil takım, amil takımdan sonra Galatasaray'ın hocası oldu. O şey zannediyor, Ankara Gücü'nden sonra geldi zannediyor. Yanlış yorumlamış. Fatih Tekke'nin o anlamda teknik direktör becerisi anlamında öyle bir durumu yoktu. O tamamen o kulübün efsanesi olacak. Şey de demiyorum ayrıca. Ya asla olmaz demiyorum. Yapabilirdi yani. Ama ben davranışa itiraz ediyorum. Yani oyuncuya gelirken, sevgiye gelirken, övgüye gelirken bir sorun yok. Seni övgü ve sevgi oraya getirdi ya, hoca yaptı. Ama eleştiriye gelince burası zor diyorsun. Ona itiraz ediyorum. Futbolcuların maaşını sorgularken teknik direktörün aldığı maaşı sorgulamıyorsun. Ona itiraz ediyorum yani. Ama şey yanlış. Yani Fatih Terim'in Galatasaray'a nasıl geldiğini bilmiyor. Uğur Uçar'la ilgili de şunu söyleyeyim. Uğur Uçar da Çorum Spor'da puan aldığı için Galatasaray'ın hocası olmaz. Uğur Uçar'ın sen önce bir Pendik serüvenini bir takip et. Ondan önce Arda Turan'la geçirdiği Eyüp serüvenini bir takip et. Ondan önce futbolu bıraktıktan sonraki süreci takip et. Uğur Uçar dün antrenör olmadı. Bizim zaten en büyük eksikliğimiz o. Bilmiyoruz ki kimseyi, tanımıyoruz. Nereden geldiğine bile bakmıyoruz ya. Orada görüyorsun Galatasaray'dan puan aldı. Puan aldığı için getirdiğin. Ki bence gelişimi son derece sağlıklı. Eğer yakın tarihte, yani tabii böyle patlıyor olmaz ama gelişimi umarım böyle devam eder. Galatasaray'a biri hoca olacaksa Uğur Uçar'ın teknik direktör anlamında gelişi bugüne kadar çok, gelişimi çok sağlıklı. Umarım o gelişim devam eder ve Galatasaray bu anlamda yine kendi bünyesinden bir antrenör yetiştirme konusunda çok önemli bir teknik direktörü hazırlıyor.
1: İbrahim Bey'e sevgiler, saygılar. Fatih Tekke altyapıdan futbolcu almamakla bence hata yapıyor. Bir tanesi de taraftarı olduğum takımın başında olan Okan Buruk Çorum Spor maçından sonra çıktı. Bir tane bile ofansif oyuncum yok dedi. Ne kadar savunma oyuncusu varsa sahaya sürdü. Altyapıdan bir tane çocuk oyuna giremez mi ya? Bunca sene bir tane futbolcu A takım seviyesine getirememiş. Antrenörü neden altyapıda tutarlar? O da ayrı bir merak konusu. Ben 10 tane altyapı futbolcusunu A takıma versinler demiyorum. Kendisinin de çıktığı gibi bir ya da iki tane futbolcuyu A takıma monte etsin diyor.
0: Şahane. Yine ben de katkı yapayım. Dediğimiz kişi Okan Buruk da o camianın altyapısından yetişip UEFA Kupa ve Süper Kupa'yı deneyimlemiş. Yani bugün biz yetiştirici

0: değiliz, yarışmacıyız diyen kişi o dönem aynı düşünceye sahip olsa biri, şu an Okan Buruk gibi, Okan Buruk'u da tanımayacaktık değil mi?
1: Evet.
0: O dönemki teknik direktör biz yetiştiriciyiz, şey yetiştirici değiliz, yarışmacıyız demedi değil mi? Hem yarışmacı oldu hem yetiştirici oldu. Öyle şey olur mu yani? Tek başına niye birine tahil? Var mı futbolda mesela sadece hücum ya da sadece defans? Hücum da var, defans da var. Evet. Mesela bize antrenör kursunda ne öğretiyorlar? Savunma prensibi, hücum prensibi. Diyorum mesela bir tanesini boş ver, birini öğren yeter diyor mu?
1: Hayır.
0: O zaman hem yetiştirici olacaksın hem yarışmacı olacaksın. O işin kolay işte. Fatih Tekke'nin de Okan Buruk'un da sığındığı liman o işin kolay tarafı. Yok. Yok ya. Senden oluyordu, onlardan niye olmuyor? Sen şey misin mesela? Farklı bir özelliklerin mi var onlardan? Tamam, yeteneklisin. Orada da yetenekli çocuklar var. Yani bu Trabzonspor Samet Akaydın'dan bir şey bekleyene kadar ya bir tane o bünyesinden bir çocuğu alamaz mı? Bak kendileri oynatmadı neresi, o kadar az oynayan çocuk Ajax'a gitti. Evet. Hollanda'dan gördüler aldılar. Ahmetcan'dı değil mi?
1: Ahmetcan kaptan.
0: Varmış bak, Ahmetcan gitmiş Ajax'a.
1: 4 yıllıkta sözleşme uzatmış.
0: Nasıl oluyor yani? Sen alamak göremedin. Ya sence yok mu o çocukların içinden bir Ahmetcan kaptanla? Ya da ya ben şöyle bakardım mesela. Okan Buruk için de Fatih Hoca için de söylerim bunu. Ya arkadaş, Samet Akaydın mı? Ya ne Samet Akaydın'ı? Ben, bak oyuncuya da saygısızlık olarak algılanmasın yani. Samet Akaydın'da değerli olduğu yerler vardır. Kulübe değer katacağı takımlar vardır ama burası Trabzonspor. Ben bir tane altyapıdan gerekirse Samet'ten az katkı vereceğini bilsem bile o çocuğu oraya götürürüm. Diğerlerini de bu konuda teşvik ederim yani. Bak olabiliyor aslında. Şimdi sen nasıl teşvik edeceksin Trabzon'daki çocukları? Demez mi çocuk? Ya ben U19'da şampiyon oldum. Bir tane oyuncu o organizasyona gelemedi. Tanımadığım garip garip ülkelerden tuttum. Bir sürü genci getirdim buraya. Hatta birine sakatlığına bile tamam ben hallederim, sakatlığına rağmen gelsin buraya kefilim dedin.
1: Evet.
0: Okan Buruk için benziyor. Çok şey varmış. Alttan hiç oyuncu var yokmuş. Yok ya. Senin için de aynı şeyi söyleseydi o günkü teknik direktör. Yok deseydi, ben ne uğraşacağım Okan'la, Tugay'la, Bülent'le. Ben gideceğim alacağım, yine işte Koseçki'yi alacağım, o dönem kimse onları. Onlar da diyebilirdi. Ya onlar size dememiş, siz niye bu çocuklar aynı şeyi yapıyorsunuz, farklı şey davranıyorsunuz. Onlar size saygı göstermiş, almış sizi, hem yetiştirmiş hem yarışmış. Sen niye altyapında, hele hele bak Galatasaray'ın durum bir de ekstra bir durum var. Sen şu an o adayı göndersen sahaya, Allah'ın kulu sana tek kelime etmez biliyor musun? Ya yok zaten yani, bu çocukta yok ya, bir de ekstra da bir durum oluşmuş. Ya gönder adayı ya. Bir tane oyuncuyu şu maçta ofansif oyuncum yok diye şikayet edeceğini, şu adayı kampta geçirmiş. Göndereyim ya. Ha ne mesela kadar kötü bunu, olabilir yani.
1: Olumlu örneği Fatih Terim dönemi miydi abi? Tam hatırlamıyorum. Yanlışsam düzelt. Ozan Kabak.
0: Tabii ya, işte Fatih Hoca bir de anlatıyor o süreci.
1: Evet evet doğru.
0: Anlatıyor o kendi kanalında değil mi? Ya bir penaltı, iki penaltı diyor ki kardeşim, oynayacaksın diyor. İlk sen yazılacaksın diyor.
1: Şu an Hoffenheim'de kadroya ilk yazılan
0: isim. Milli takım oyuncusu. Şimdi zaten Fatih Terim'le Okan Buruk hep kıyaslanıyor, tamam mı? İkisi de 4 sene üst üste şampiyon oldu ya. Bak yani kıyaslanması Fatih Hoca'ya büyük saygısızlık. Ya yanından geçirmem yani. Çünkü Fatih Hoca'nın burada kendi evladın dediğin akademinden oyuncularla gelişerek gidiyor. Emre'si, Okan'ı, Bülent'i değil mi? Tugay'ı gelişe gelişe gidiyor. Burada bir karşılık var. Burada yok ki karşılık. Burada o harcadığın paralara bak ve o dönem Galatasaray UEFA ve Süper Kupa'yı alıyor. Bak UEFA evet. Ve Süper Kupa. Burada ne var Avrupa'da ya? Başarı diye bu sene başarı dediğin Liverpool'da Galatasaray 8-0 yenilse kim itiraz edebilirdi o maça?
1: Kimse, Uğurcan yani olmasa. Yani
0: 8-0 bitse kimse itiraz edemezdi ya. Juventus maçına gidelim. Tur atlamana rağmen 10 kişi neredeyse 90 dakika oynayan bir takıma elensen kim itiraz edebilirdi? Erif atsa orada ceza sahasının içinden son vuruşu elendin. Ama başarı diye anlattın. Anlattın da kadronda 75 milyon euro bonserviste aldığın oyuncu var.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.
3: Reklam.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.

0: Şimdi Fatih Hoca'nın tesadüf olabilir mi? Yine oradan bir örnek vereyim. Ceyhun Müderrisoğlu, bugün Bülent Korkmaz'ın yardımcısı Antalyaspor'da. O dönem Fatih Hoca ile akademilerde çalışıyor Göksel'in altyapılarda. Bir YouTube kanalına konuk oluyor. Anlatıyorlar işte. Ceyhun diyor ki, Ceyhun Hoca diyor ki, ya diyor Fatih Hoca diyor sürekli diyor bizle diyor iletişim halindeydi diyor. Hatta diyor iç saha maçlarında diyor bizim de diyor U19'un oynadığı maçların diyor izlerdi tamamını. Hatta en kötü maç erkense diyor bir yarısını izlerdi diyor ve sürekli bizle beraber iletişim halindeydi. Şimdi mesela Fatih Hoca niye izliyor oyuncuları? Şey diyemez mi mesela? Onlar da hoca bana rapor edin kimlerin olacağını. Niye izliyor? Çünkü onların gözden kaçırdığı birini görebilir Fatih Hoca.
1: Evet.
0: Ceyhun Hoca'nın yetersiz gördüğü bir çocuğu orada Fatih Hoca farklı bir gözle alıp başka bir seviyeye çıkartabilir ki çıkartmış da örneği de bir hayli fazla. Okan Hoca'nın bir tane sen biliyor musun böyle bir şey yaptın? Hiç
1: Hiç.
0: duydun mu yok? Sen Galatasaray'ın bu sene nerede antrenman yapacağını daha düne kadar kimse bilmiyordu. İnanabiliyor musun bu durumu? Florya biliyorsun şu an.
1: Tabii evet.
0: İlk Okan Buruk şu an var ya ortalığı ayağa kaldırması lazımdı. Şöyle Kemerburgaz'a biz geldik nasıl olurdu altyapının şu an Kemerburgaz'la ilgili planlaması yok. Galatasaray altyapısı şu an antrenmanını nerede yapacağını nerede kalacağını böyle göçebe bir şekilde geçirecek. Niye? A takımı taşırken Osimhen'ler onlara bunlara milyon euroları verirken verme demiyorum hadi ver. Vermemen gerekiyordu yoktu öyle bir ekonomin de hadi ver ver. Altyapın ayıramadın mı şuraya birkaç milyon euro da çocuklara da bir tesis yapalım ya. Ve o kulübün teknik direktörü de şu anki teknik direktörü de o konuda örnek rol model olması gereken kişi.
1: Evet.
0: O yüzden Fatih Hoca ile Okan Buruk'u yan yana getirmem yani.
1: Sayın İbrahim Hocam, bana göre Fatih Tekke şu an hala Trabzonspor'un başındaysa bunu Muçi'ye borçlu. Geçen yılki başarı da sadece bireysel futbolcu başarıları. Fatih Hoca'nın kattığı pek bir şey yoktu bana göre. Tek oynadığımız maç Galatasaray maçıydı. O maçtan sonraki 6 maçta 2 mağlubiyet, 3 beraberlik, 1 galibiyet var.
0: Ya öyle diyemem tabii, haksızlık ederim. O kadar keskin ifade kullanamam ama şunu söylerim. Ki biraz önce de ifade ettiğim gibi teknik direktörlük anlamında geçtiğimiz sezonun onunla mı ya da oyuncu becerisiyle mi alakalı olduğunu bu sene net bir şekilde test edeceğiz. Çünkü önümde benzer Hamza Hamzoğlu örneği var. Yoksa Hamza Hamzoğlu da 3 kupa aldı yani.
1: Evet.
0: 3 kupa ne demek? Şampiyonluk var, Süper Kupa var, Türkiye Kupası var. Şimdi ama sonraki sezonlarda Hamza Hamzoğlu hiçbir yerde yok.
1: Benzer bir örnek de aslında Sergen Yalçın değil mi abi? Ya
0: aynı.
1: 3 kupa oldu.
0: Şampiyonluk değil mi? Türkiye Kupası, Süper Kupa. Aynı Sergen Yalçın devamında yok.
1: Evet.
0: Şimdi ben sürdürülebilir bir başarı görmedikten sonra bir sene üzerinden seni çok iyi teknik direktör diye ayıramam ki. Sen o dönemin rakiplerin, oyuncuların belli ki kaymağını yemişsin Sergen Yalçın olarak. Çünkü devamın yok. Niye Fatih Hoca için bu ifadeyi kullanmıyorsun? Niye Okan Buruk için bu ifadeyi kullanmıyorsun ki? Okan Buruk'u eleştiriyoruz ama Okan Buruk'un sürdürülebilir bir teknik direktör performansı var. Çünkü Akhisar'da kupa, Başakşehir şampiyonluğu burası. Onun farklı bence davranış anlamında eksikliği var. Zaten Okan Buruk bu kadar kupayla uluslararası bir takıma gidemiyorsa, yani Avrupa'nın önemli bir takımına gidemiyorsa ki dil sorunu olmamasına rağmen, İtalya'da Inter'de oynamış olmasına rağmen gidemiyorsa oralara, bunun temel sebebi o işte hiçbir oyuncunun gelişimine dokunmama hadisesi. Sürekli oyuncularla problemi ortadan kaldırma hadisesi. O yüzden Okan Buruk gidemiyor buradan Avrupa'ya.
1: Gidemiyor mu, gitmiyor mu sence?
0: Bence gidemiyor. Almaz ki, nasıl alacak şimdi? Ndombele'yi o halde sahada gören bir scout bir alır mı o takımından? Bu halde bir oyuncu sahaya gidiyorsa orada ne antrenman yapıyorlar der. Ya da açıp Galatasaray'la Okan Buruk'la oyuncu konusunda, gelişim konusunda bakmazlar mı yani? Yelert'i geliştirememiş, Cuesta'yı geliştirememiş, Frankowski olmamış, sistemde değişmiş. Bakmaz mı adam? Osimhen varsa kazanıyor, yoksa kazanamıyor. Şimdi, ve sormuyor mu zannediyorsun açıp Mertens'e, Icardi'ye? Mesela Icardi'yi o halde görünce demiyor mudur mesela İtalya'da bir kulüp sportif direktörü? Arkadaş sen bu halde nasıl bu kiloyla, ya sen hiç antrenman yapmasan bu halde olman lazım. Siz nasıl bir antrenman yapıyorsunuz ki sen hala kilo anlamında sorun yaşıyorsun? Mesela ne oluyor orada ya? Ya onu bilmiyor mu şimdi? Teslim olur mu? İtalyano'nun geldiği ülke ya orası.
1: Evet.
0: Bak İtalyano'yu da almadılar orada değil mi? Mesela Inter'in
1: boşta kaldı.
0: Boşta kaldı. Sana geldi, yoksa Inter Milan istese herhalde gelmez değil mi bize yani?
1: Tabii.
0: Roma şu an istese onu. Bak o ülkenin antrenörü geldi sana ders veriyor. En iyisini alır mı buradan Okan Buruk'u oraya götürür mü? Bence mümkün değil.
1: Selamlar, geçen sezonda söyledim. Bu ligde iki teknik direktör var. Biri Osimhen'in, diğeri Onuachu'nun ekmeğini yediler. Bu ikili ve İsmail Kartal devre arasını göremeyecek. İbrahim Yavuz ne söyler bu konuda diyor Rıdvan Bey.
0: Gidişatları iyi değil. İtalyano bu anlamda yani o söylediği örneği onaylıyor, destekliyor yani. Yani İtalyano farkı burada zaten bizde nedir durum? Eğer yarışın içerisinde yoksan kimse sana sabretmez. Ne Okan Buruk'un 4 sene üst üste şampiyonluğuna bakar, ne İsmail Kartal'ın gel dediler geldik git dediler gittiye bakar, ne de Fatih Tekke'nin Trabzonspor aşkına bakar yani. Dinlemez kimse kimseyi. Başarı varsa eyvallah, yoksa devam derler. Burası böyle bir ülke maalesef.
1: Galatasaray taraftarıyım. Helal olsun İbrahim hocama, çok doğru söylüyor. Hep transfer, hep pişmiş oyuncu peşinde Okan Buruk. 4 yılda bir tane altyapıdan oyuncu çıkmaz mı? O zaman kapatsınlar altyapıyı, boşuna para harcamasınlar. Sadece laf olsun diye hazırlık maçlarında oynatılıyor, sonra geri gönderiliyorlar. Ne yani, sezon başında bu genç çocuklar nasıl bir performans sergilemesi lazım ki A takımda rotasyona girmesi gerekiyor? Niye kaldırdı? Yeterince süre bulamadı. Trabzon alsaydı dün ilk 11'de oynuyor olurdu. İnşallah Batrakov da aynı şekilde olmaz. Teşekkürler diyor Kurtuluş Bey.
0: Yani dediğim gibi şimdi burada göreceğiz yani, ama çok ciddi anlamda soru işareti var bu oyuncuda. Yani oyuncudan ziyade bir de şöyle bir durum vardır. Mesela diyorlar ya, oyuncu ne katar Galatasaray'a? Bence soru şöyle sorulması lazım. Galatasaray oyuncuya ne katar? Çünkü sistem belirleyecek ya. Şimdi burada her taraf dağılmış düşünse, kırık dökük burası. Yok mikrofonun, yok hiçbir şeyin yok ve sana diyoruz gel bize ne katarsın? Senin bir şey katabilmen için bir düzene ihtiyacın var değil mi? Şu sisteme, oraya buraya. Şimdi bunların hiçbiri, bir tane şey çalışacak ya da ikide bir ses gidecek, kısılacak. Sonra biz diyeceğiz ki Göksel'in bize bir şey katamadı. Yok ya. Şimdi onun da bir şey katabilmesi için bir sisteme ihtiyacı var yani. Sistemi görmüyor ki, bilmiyoruz biz şimdi. O kadar bilinmezi içinde barındırıyor Galatasaray'ın şu anki durumu.
1: İstanbul'dan Serdar Bey diyor ki, adamcılık ve torpilcilik olduğu sürece imkansızlık konuşuyoruz. Avrupa'da final oynayan Trabzonlu gençlerden kaç tanesi piyasada yayınlar?
0: Aynı fikirdeyiz. Yani biraz önce bizim söylediğimiz, bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani bir tanesi mi yok ya o yarışın içerisinde? Ahmetcan Kaplan'ı geldi, Hollandalılar aldı götürdü yani. Çünkü sen hiç kimseye o şansı vermiyorsun ki. Ama sen gidip şeye veriyorsun. Fatih Hoca'nın basın toplantısını dinlesinler, son maç önü basın toplantısını, son maçtaki, orada görürler yani. Ferencvaros maçından bir gün önceki basın toplantısında sayıyor gençleri, bir tane Türk yok içinde, evet. Hepsi yabancı, daha onlar var diyor. Bir tane duymak istemez mi ya Trabe? Eminim ben, ya o çocuklar ya da onların babaları, hepsinin evinde bir Fatih Tekke bir posteri vardır değil mi? Ya da o kadroda bir Fatih Tekke vardır yani. Ya istemez misin yani, evinde fotoğrafın olan o çocuğun geleceğine dokunmak istemez misin yani? Ben bilmiyorum. Ya geçmişte böyle yapıldı çünkü. Özkan Sümer öyle yaptı. Yani öyle yaptı. Rahmetli Gündüz Sekin Onay öyle yaptı. Metin Türel öyle yaptı. Ben bunlarla genç milli takımda bu insanlarla çalıştım yani. Biz böyle gördük bunlardan. Onlar da biliyorlardı, gidip yurt dışından alabildiğimiz kadar fazla oyuncu alalım. Gidelim oradaki gençleri alalım. Afrika'dan alalım, oradan. Ya gelsin gelmesin demiyorum hani. Yanlış anlaşılmasın, onlar da olsun. Ama buradaki çocukları yok sayıyorsun ya. Ve tutturdun mesela bu Tarık Çamdal ya. Mesela sıkışan Tarık Çamdal diyor. Neymiş, çok para iste. Verme abi. Gelmiyor o zaman diyor. Verme, veriyorsun, geliyor, kızıyorsun. Verme bak, Ali Koç Abdülkerim'e dedi. Etmezsin o parayı dedi. Ama ediyormuş. İşte problem orada. Bizde o edip etmeyeceğini... edip etmeyeceğini bilen insanlarda sorun var. Hatta demişti ya Ali Koç bir gün, sunum yaptı bana dedi, hatırlıyor musun? Bir sportif direktörle ilgili.
1: Evet.
0: Sunum yaptı. Mesela ya ben mesela bu radyo ile ilgili birinin bana sunum yaptığını ve benim yeterli ya da yetersiz olduğumu söylediğimi düşünsene mesela. Mesela radyoculukla ilgili ben diyorum ki ya Göksel'in bir arkadaş geldi bana sunum yaptı. Ya sen demez misin abi, sunum yaptı da senin bu konudaki donanımın ne, eğitimin ne yani? Hani karar vermek doğru, için doğru. Değil mi yani? Hani ben sana sunum yapmış bir sportif direktör, sen de onaylamışsın. Kendi şeyin, donanımın bu konuda, bilmediğin bir konu hakkında neye ikna olduğunda tamam dedin. İnsan demez mi yani, ya sunum yaptı bana dedi, ikna oldum dedi. bilmediğim bir konu hakkında ya, o yüzden bana
1: bunu ikna olduğunu da açıklasa mesela.
0: Ya evet demiş. Yani neye ikna oldunuz? Bak ikna olduğun konuda yanılmışsın, etmez demişsin Abdülkerim. 4 tane şampiyonluk yaşamış oyuncu.
1: Trabzonspor ve Beşiktaş

0: Beşiktaş analizim, şu Trabzon olay esini bulamazsa kimse bir şeyler beklemesin Trabzonspor'dan. Beşiktaş da bence her sene olduğu gibi iyi başladı. Çok abartılıyor. Oynadığı en ciddi takım Midtjylland, ligimizde Başakşehir'in altında bir takım bence. Beşiktaş'ın bu hafta Alanya ve sonrasında Fenerbahçe maçları şampiyonluk yolunda belirleyici olacak. Midtjylland de Başakşehir'in altında değil bu arada abi.
1: İyi de Başakşehir kime elendi?
0: İnter çok ya.

0: sıfır takipçiyle ağzına geliniz. Şöyle ya, bunu söylerken bir bakmaz mı insan bu Başakşehir yani kime elendi diye. Bir de bu yorumu yaparken Beşiktaş'ın, biz ısrarla oyundan bahsediyoruz. Biz demiyoruz ki ya Beşiktaş Roma'yı yendi, Inter'i yendi, Milan'ı yendi. Ki aynı Beşiktaş için o zaman, madem sizin dediğiniz gibi o pencereden bakalım. Ya 9 kişi Konya'yı yenemedi, Beşiktaş mağlup oldu ya.
1: Evet.
0: Eğer kıyasla onu neyle anlatacağız o zaman yani? 9 kişi takımı yenemedi. Ne diyeceğiz biz? Ne demiş olduk ya da biz yani? Oyun diyoruz, teknik direktör davranışı diyoruz. Mesela bu hiçbir şey anlatmıyor mu kimseye? Bu adam nasıl oluyor da 1-2 ay önce, buraya gelmeden önce bir yerli, o kulübün efsanesi bir teknik direktörün sürekli 3-4 transferden önce yarışma şansımız yok, makas çok açık dediği takımla bu kadar kısa sürede bu kadar insanı bir araya getirip bu oyuncuları yukarı çıkardı. Ya bu nasıl yapıyor bunu? Burada bir şey var dememiz gerekmiyor mu bizim ya? Niye sürekli Midtjylland ne ki, o ne ki, bu ne ki? Sen de Lozan'a elendin ya.
1: Hayır abi, bunun bir sonraki versiyonda şey oluyor mesela. Beğenmiyor işte. Tarihin en kötü Juventus'u oluyor.
0: Ya ben inanamıyorum. O da enteresan. Yenmiş Galatasaray. Tarihin en kötü Liverpool'u ya. Sen tarihin nesisin? Hani onu mesela orada evet, senin karşılığın ne yani? Ayrıca niye onunla ilgileniyorsun? Bak orada bir şey var, oradan ne alabiliriz, artıları koy cebine. Niye sürekli bir şeyle savaş halindesin, hiçbir şeyi beğenmiyorsun? Ya onu da anlıyorum. Bak, dinleyen herkesin her söylediğini anlayabiliyorum. Onlar eski futbolcu değil, sportif direktör değil, kulüp başkanı değil, idareci değil. Onları anlıyorum. Benim anlayamadıklarım tamamen o bahsettiğim pozisyonda olan insanların dili. Yani bu söylediğini sportif direktör söylüyor, teknik direktörü söylüyor. İşte İsmail Kartal en çok ben puan aldım diyor. Şimdi bunu nasıl bir teknik direktör dile getirir? Diyor ki Yusuf Akçiçek'i ben çıkardım diyor. Yusuf Akçiçek de 6 tane mi yedim Danimarka takımından? Elimde stoper yoktu dedi. İsmail Yüksek'le beraber oynattı. 5 mi bitti, 6 mı bitti Fener? Norşanant'la 6 bitti. O maçtan sonra elimde, yani o çocuğu yok saydı ve hatta şöyle dedi yani, ne yapayım işte yani, çocuk oynadı 6 yedik dedi. İşte aynı çocuk için ben yetiştirdim dedi İsmail Kartal ve o çocuk varken gitti İtalyan stoper neydi, penaltı kaçırdı hatta, Bonucci'ye emekli ikramiyesi verdi Fenerbahçe. Mesela eğer gerçekten o gün Ali Koç'a şu ifadeyi kullansaydı, başkanım kim Bonucci mi? Ben gideceğim, İtalyan Bonucci gelecek buraya, ona emekli maaşı vereceğim. Toplasan 10 tane maç oynaması için. Ben Yusuf Akçiçek'le oynarım. Gerekirse onunla kaybederim. Dese eyvallah diyeceğim. Ya onu yapmışsın. Bak onu yapmışsın. Gitmişsin adama emekli maaşı vermişsin. Oyun da seni bir yerden cezalandırır. O adam da gelmiş en kritik anda penaltıyı kaçırmış. Elenmene o penaltıyı kaçırarak sebep olmuş. Sen şimdi bunların hepsini bir tarafa bırakıp diyorsun ki ben çıkardım. Şimdi sen bu dili kullanırsan idareci olarak, teknik direktör olarak, ben hani yazan taraftar kısmında olan insanları anlayabiliyorum yani. Bu böyle konuşursa o da öyle yapar, şaşırmıyorum yani.
1: İbrahim hocam, Özkan Sümer de bilirdi almasın diyor ama onların zamanında iki yabancı kuralı vardı. Takımlarda sadece iki yabancı oynatılabiliyordu. Dolayısıyla yerli oyuncular kıymetliydi. Gençlerin içerisinden de oyuncular bulup çıkarmak, takıma monte etmek zaten önemli bir vazifeydi.
0: Yani şey mi iddia ediyor, yabancı sayısından dolayı mı almamış Özkan Sümer yani?
1: Yani biraz
0: ya
1: öyle.
0: Ya da Fatih Terim, Fatih Terim o yüzden mi almamış yani? Hadi o zaman Galatasaray'dan gidelim yani. Ya öyle şey olur mu, yapmayın lütfen yani. Bu düşün şimdi, ben sen bunu söylediğin zaman ben sana ne anlatayım, bir sürü örnek vermişim, oradan oyuncular gelmişim, sen diyorsun ki Özkan Sümer'e de verseydin öyle yapardı diyorsun. Ben hiçbir şey demiyorum, hadi tamam şimdi aklıma geldi, şimdi yapıyorsun tam, bak Özkan Sümer'in olduğu döneme götürmeye çalışıyor federasyon, düşürmeye çalışıyor, itiraz ediyor teknik direktörün, kızıyor. Kızıyor, oynatmak istemiyor ki Türk oyuncuyu, yarışamam ben Türk oyuncuyla diyor. Ya istemiyor, istemiyor, adamın öyle bir niyeti yok yani, ben yarışamam Türk'le diyor. Ya bunun yabancı sayısına özgürlükle, ki sen hiç Göztepe, mesela Göztepe'den örnek vereyim yani, bir yerden bir şey bulmam lazım, ikna edemiyoruz insanları. Göztepe'de iki tane yabancı var değil mi kulübü yöneten, bir Hırvat idareci, bir de Bulgaristan'dan teknik direktörleri var, hiç Türk yok kulüpte. Mesela sen hiç Göztepe'den şöyle bir şey duydun mu, yabancı kuralına itiraz ediyoruz? Bak, yabancı kurala itiraz etmiyor. O ona göre hazırlık yapmış. O şeye itiraz ediyor. Türk oynatmak istiyor. Sen yabancı Türk'ü oynatmak istiyor. Türk yabancıyı oynatmak istiyor. Tam tersi olması gerekirken onlar senin çocuğunu eğitiyor, geliştiriyor. Sen hiç mesela onlardan öyle bir şey duydun mu?
1: Yok.
0: Kural

0: dediler. Kaçsa sayı ona göre hazırlıyor. Hatta mahcup olman lazım. Arda Okan Kurtulan diye bir oyuncu var değil mi? Fenerbahçe altyapısındaydı. Bu çocuğu kimse gelişimine dokunmak istemedi. Gitti oraya, işte sağa sola gitti, Karacabey'e falan gitti. En son Adana Demir'e geldi. Adana Demir'de de oynatmadılar çocuğu. Sonra Adana Demir transfer yasağı yedi, cezası yedi. Ve bütün oyuncuları gidince sözleşme olan bütün gençlerle oynadı. Orada işte Mustafa Dalcı, orada oyuncuya bir dokunuş, net bir dokunuş olduğunu düşünüyorum. Onu biraz daha bek pozisyonuna getirdi. Ve çocuk bir anda bir gelişim gösterdi Süper Lig'de. Bir fark yarattı o genç çocukların içinde. Göztepe aldı çocuğu hemen. Bak Göztepe yine yabancı geldi. Yine hiçbir Türk göremedi bunu. Hı hı. Geldi, aldı çocuğu ve şu an Göztepe'nin o organizasyonun en önemli oyuncularından biri. Galatasaray'ın da istediğini biliyorum. Fenerbahçe'nin de istediğini biliyorum şu an oyuncuyu. Bak yine senin evladını sen hiçbiriniz görememiş, gelmiş yabancı iki tane işte teknik direktörü, idaresi almış, geliştirmiş, tekrar sana bu sefer para verip satacak. Gelelim yine İsmail Yüksek'in menajeri benim arkadaşım, takım arkadaşım Emrah. İsmail Yüksek o ara sürekli kiralık gidiyor sağa sola, tamam mı? Sonra Jesus geliyor. İşte antrenmanda Jesus izliyor. Bunlar İsmail Yüksek'e yine kiralık verecekler, tamam mı? Jesus diyor ki ya deli misiniz diyor. Bu nefis bir oyuncu diyor. Biz bununla nasıl diyor? Ya oynarım bununla ben diyor. Ya hocam olur mu falan diyorlar, tamam mı? Yok diyor, ben bunu öğretirim Durcay'a. Ben bununla oynayacağım diyor. Sonra oynamaya başlıyor işte milli takım seviyesi falan. Ben de Emrah'a sordum. Dedim ki ya Emrah, kaç tane takım Süper Lig'den istedi? Çünkü o sene Bursa Spor'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Ya Adana Demir ya Bursa'da kiralık oynuyordu. Çünkü Adana Demir, Bursa, Balıkesir hep bir alt ligde kiralık gönderiyordu Fenerbahçe onu. Gidiyordu, geliyordu, gidiyordu, geliyordu. Kaç tane Süper Lig'den bu çocuğu isteyen oldu dedim. Dedi ki bir. O da Ümraniye TFF 1'deyken aynı karşılıklı oynadıkları için Recep Uçar istemiş İsmail Yüksek'i. Yani koca ülkede gözünün önünde bir cevher var. Bu Jesus denilen kişi gelmese, bir yabancı gelmese, çocuk bugün alt liglerde böyle ortalama bir oyuncu olarak dolanacak. Bak gelmiş yine bir yabancı. Bak yine yabancı. Ve sen bana diyorsun ki Özkan Sümer olsa böyle yapardı. Ya ne alakası var? Kaç tane örnek olacak o zaman ikna olacaksınız? Yok, hiç kimseyi geliştirmemişler. Bana Okan Buruk, İsmail Kartal, Fatih Tekke, bak bugünkü olanlardan bir tane bana yazsınlar. Şu oyuncuyu aldı ve geliştirdi.
1: Az önce hatta Bonucci örneğini verdin ya, Yusuf Akçiçek. Yusuf Akçiçek'e de en büyük dokunuşu Mourinho yaptı. Ya yine bir yabancı.
0: Ya yine oynatmadı Yusuf Akçiçek. Aldı Mourinho. Bir de Mourinho'ya ben verdim diyor İsmail Hoca'ya.
1: Evet.
0: Ya yok, hep bak şeyi de öyle. O Yiğit'i de Tedesco.
1: Ya Arda Güler, Vitor Pereira.
0: Arda Güler'in başlangıcı öyle. Ben anlamıyorum yani, hani hiç kimseye dokunmamış bu kadar yerli teknik direktör var. Ve ülkede ısrarla kural kalkarsa yerli oyuncular çok para ister diyorlar. Sanki yabancılar da hani bedava geliyorlar. Yabancılar da bedava geliyor. 30 milyon euro veriyorsun Batrokov'a. Şu Tarık Çamdal'a verdiğinle Batrokov ya da neydi o Leslie, hı-hı, ya da Yelert. Mesela niye hiç kimse Tarık Çamdal örneğini verirken Yelert'i vermiyor? Mesela Yelert'e verdikleri bonserviste Tarık Çamdal'a verdikleri bonservis arasında ne fark var? Hiçbir Tarık Çamdal olunca Türkler hemen çok para istiyor, aman kuralı kaldırmayın. Yelert var, onu niye görmüyorsun? O da yabancı, bak ona da vermiş aynı parayı. Senin burada sorunun yerli yabancıyı kaldırmak değil. Parayı doğru harca. Analizi doğru yap. Kim sizin scout ekibiniz? Kim izliyor bu oyuncuları? Yelert'e kim onay veriyor? Kim veriyor? Leslie'ye kim onay veriyor? Otur onlarla tartış. Bonucci'yi kim getiriyor buraya? Bunları tartış. Nasıl oluyor da yurt dışından gelen bir teknik direktör, bir tane adam ya yurt dışından geliyor, senin İsmail Yüksek'ini 10 günde diyor ki ya deli misiniz, bu oyuncu var diyor ve o oyuncu amil takım seviyesinde bir oyuncu oluyor ve Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu oluyor ve bu sırada kimse görememiş bunu. Bak açıp direkt, hani onayladığım için çok rahat söyleyebiliyorum, direkt menajerinden aldım, kimse görememiş ya.
1: Çok örneği var bir daha.
0: Ama yani şimdi
1: de var mesela Bilic'in dokunuşları.
0: Ya Bilic temelini attı Beşiktaş'ın Şenol Güneş'te o başarı yakaladıkları dönem. Bir sürü oyuncu var. Ya sonra diyorsun ki Türkiye'de oyuncu yok. Çok sıkışınca çok para istiyorlar. Yabancı sanki bedavaya geliyor yani.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik.

0: Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam bitti.
7: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Bu bir tekrar yayındır.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: Evet, maç sunu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız, birçok şeyi tartışacağız. Galatasaray deplasmanda Erzurumspor karşısında 4-0 kazanmayı başardı. Birçok şeyi konuşacağız, birçok şeyi tartışacağız. Bugün stüdyo konuğumuz Berkay Çakır ve telefon bağlantımız Hakan Erol'la beraber maç sonunda futbola dair A'dan Z'ye maçı değerlendireceğiz. Ama Berkay, ilk soruyu dilersen ben sorayım istiyorum Hakan Erol'a. İkinci soru da senden gelir zaten ama genel bir soru soracağım. Zaten sonra biraz daha özel ve spesifik sorularla Hakan'a döneriz ama bir 90 dakikanın genel yorumunu almak isteriz Hakan Erol. 90 dakikada Hakan Erol neleri gördü, neleri bizlere yayında aktarmak ister?
11: Öncelikle selamlar herkese. Tüm dinleyicilerimize de iyi geceler diliyorum. Yani maçı 0'dan 90'a kadar izlediğimde hani oyun kalitesi yüksek olmasa da ben seyir zevkini yüksek buldum. Yani çok canlı bir maçtı. Özellikle orta sahaların çabuk geçildiği, yani sıkıcı bir maç izlemedik bence. Özellikle ilk 0'la 60 arası Galatasaray 0'ı yakaladıktan sonra tabii biraz tempoyu düşürdü. Ama ben oyunun en azından yani hızlı olduğu, yani izleyicilerin yerde yatan oyuncuları görmediği en
10: azından
11: güzel bir maç izlediğimizi düşünüyorum
10: canım. Yani evet, yani hakikaten %100 katılırım sana. Berkay'a döneceğim. Yani 90 dakikayla alakalı yorumu sana sordum ama Berkay Çakır da bence mutlaka buraya ekleyeceği şeyler vardır. Berkay, nasıl bir eklemeler yapmak istersin?
12: Yani ben de kendi görüşümle başlayayım. Hani Galatasaray Çorum maçından çok daha farklı bir oyun oynamadığını düşünüyorum. Tabii ki ilk maçta biraz daha haftalar ilerledikçe daha da oturacaktır takım ama yani bu Galatasaray'ın 4-0'lık galibiyet skoru Çorum maçında düşündüğümüz zaman gelecekle ilgili nasıl dezavantajlar yaratacaktır? Yani ben hala orta sahada bazı işte sert müdahalelere işte gördük. Çok hızlı çıkamayan Erzurum takımını gördük. Bununla alakalı hani genel bir baktığımız zaman Galatasaray'da ne görüyoruz diye soruyoruz.
11: Şöyle Berkay, bence yani şunu düşünmek istiyorum bir taraftar olarak. Takıma gelen takviyelerle beraber Galatasaray'da hem hocanın hem de diğer oyuncuların rahatlamasını bekliyorum. Hani bu oyun bence de dediğin gibi Çorum maçından farklı bir oyun değil. Herkes de bence Çorum maçında Galatasaray'ın çok rahat kazanabileceği bir maçtı bu arada. Bence hani skorun bence de o maçın hakkı 4-0 veya 4-1'lik bir maçtı ama biraz futbol şanssızlığı. Maç 2-2 bitti. Yani futbolda bunlar var ama Galatasaray'ın acil olarak hani orta saha, stoper, yedek forvet ve kanat transferini bitiriyor olması gerekiyor. Çünkü şu mevcut kadroyla üç kulvarı düşündüğümüzde ben takımın geçen 4 sene nazaran daha fazla da yıpranacağını, daha fazla sallanacağını düşünüyorum. Ki zaten bunun sinyallerini de takım geçen senenin son 6-7 haftasında vermişti bizlere. Hem psikolojik olarak hem mental olarak takımda bir düşüş vardı. Eğer ki transferler zamanında yine gelmesi, artık hani bir şey de diyemiyorum.
10: Doğru.
11: En son canlı ben bağlantı yaptım canlı en son. Ağustos'un ilk haftasında transferleri beklediğimizi söylemişti.
10: Evet, yani hakikaten yaprak kımıldamadı yani.
11: Yani hani bence ben değil sadece tüm Galatasaray taraftarı çok içindedir bence bu durum için.
10: Kesin.
11: Bir Bakırkov transferi oldu. Yani şükür bu yayına Batrukov Translay'la gelebildim.
10: Ya şükür değil mi? Şükür kavuşturana gibi bir durum oldu yani.
11: Şükür kavuşturana, ama Berkay'ın dediği gibi yani ben takımın yani uzun vadede bu kadroyla lig yarışında favori göremiyorum.
10: Buralara çok net değineceğiz. Aklımdaki soruyu unutmadan da sormak istiyorum. Sonra Berkay'ın sorularına da geliriz ama şampiyonluk yarışında ben bu takımı bu transfersiz haliyle bu skora rağmen göremiyorum diye aslında çarpıcı bir cümle geldi Hakan Erol'dan, ama benim sorum da şu şekilde olacaktı aslında. Biraz daha ters bir yerden gelmek istiyorum. Bugün yayınımızda birçok dinleyicimiz hatta mesaj atmaya da devam ediyor ama bir dinleyicimiz dedi ki bu 4-0'lık skor acaba yönetimde şöyle bir algıya sebep olur mu? Yani normal şartlarda Galatasaray yönetiminin bir transferde atağa kalktığını biliyoruz, duyuyoruz, aldığımız istihbaratlar böyle, ama 4-0 zaten iyiyiz algısına kapılıp Galatasaray belli başlı transferleri yapmaktan kaçınır mı diye sormak istiyorum Hakan Erol.
11: Can, bunu düşünmek bile istemiyorum çünkü yani Erzurumspor'un da kadrosuna baktığımız zaman bence ligin en zayıf kadrolarından bir tanesi, yani bunu görebiliyoruz. Bence bir tanesi de geçen hafta Fenerbahçe'yle mücadele eden Gençlerbirliği'ydi, hem ne kadar maçı kazansa da. Yani bu takımları takviye yapmadığı sürece ben ligde kalmalarının kolay olmadığını düşünüyorum. En azından benim şahsi fikrim. Yani bu iş bir şekilde aldatmamalı. Ki bence ki önceki transfer dönemlerinden umarım ki yani biraz çıkartılmıştır. Yani biz buraya da işte şu oyuncuyla, aslında bu da burada oynar, X de burada oynar, Y de burada oynayabilir, burada çerçeve kapatabilir. Ben ziyade artık her mevkiye oranın oyuncusunun alınmasından yanayım. Çünkü gerçekten bu sene bence Galatasaray'ın en zor senesi olacak. Yani 5. sene, çünkü yok yani Süper Lig tarihinde yok 5 sene üstte şampiyonluk.
10: Tabii.
11: Yani bunun ne kadar zor olduğunu zaten daha önce yapılmamasından anlayabiliyoruz.
10: %100.
11: Yani o sebeple yani ben yönetimin bu şekilde en azından düşünmeyeceğini umuyorum diyeyim. Yani bu benim ummam. Ama tabii ki bu Galatasaray yönetimi can belli olmaz. Yani dediğim gibi her şey olabilir. Yani biz transferi Ömer Bayram'la kapattık denmişti daha önce, hatırlarsınız. Yani korkuyorum o tarz bir şeyler olacak diye gerçekten.
12: Ya madem transfere girdik, benim de kafamda hani bu hani konuşa konuşa biraz daha oturacağımı düşündüğüm bazı fikirler var. Şimdi en son işte Papa Montesar'la İsmail Sar konuşuluyordu. Şeyle alakalı işte oyuncu profili olarak sanki biraz daha Şampiyonlar Ligi'nde işte daha kontra oyunu ve baskı oyununu oynayabilecek oyuncular. Bugün de Galatasaray'ı şöyle bir istatistikle gördük. Maçın belli bir dakikasına kadar Erzurumspor'un toplu oynama oranı daha yüksekti Galatasaray'dan. Ama en sonunda işte biraz daha azaldıktan sonra 51-49 bitti bugün maç. Yani Galatasaray'ın bu sene Osimhen'den kaynaklı işte biraz daha geride bekleyelim, hızlı çıkalım, pres vaktimiz geldiği zaman da komple pres yapalım gibi bir şey var, bakış açısı var gibi görüyorum hani takım ideolojisinde. Transfer politikaları da bu yönde, yani Batrago transferi de bana biraz onu gösteriyor. Biraz daha yumuşak değildi, daha sivri bir 10 numara tercih edildi. Ama benim işte en büyük çekincem de şu: geçen sene Osimhen 2 kere sakatlandı. Yani şimdi evet. Galatasaray bütün oyun planını, işte benim elimde dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesi var ve ona göre yapıyorum diyor. Ama Osimhen'in olmadığı zaman, yani bir aylık bir sakatlığında, transfer döneminde de yani Osimhen'in arkasında birisinin alınması gerektiğini herkes konuşuyordu ama şu an bir isim görmüyoruz.
11: Yani konuşulan bir isim görüyoruz sadece, yani evet, konuşulanlar yani var ama... Var yani sadece.
12: Yakın bir isim Galatasaray alamayacak büyük ihtimalle. Osimhen'in olmadığı zaman Galatasaray bu işi nasıl çözer?
11: Yani şöyle, geçen sene Icardi ile çözmeye çalışıyordu ki Icardi'nin genelde attığı goller maç kazandıran goller değildi. Yani
10: geçen sene nezdinde diyorsun. Evet evet.
11: Evet, geçen sene özelinde bu şekildeydi. Çoğunlukla hatta Icardi'nin varlığında bir hoca Barış Alper Yılmaz'la özellikle iç saha başlarında başlıyordu ki önemli presinde Osimhen gibi yapabilmesi kaynaklıydı. Yani dediğim gibi ben geçen sene zaten galiba Osimhen 19 maçı çıktı Süper Lig'de, yani 34 maçın 15'ini kaçırmıştı ki Galatasaray buna rağmen Süper Lig'de şampiyon oldu. Yani bu sene Berkay senin de dediğin gibi bir Afrika Uluslar Kupası yok, en azından bu biraz rahatlatıcı bir şey, ama Osimhen'in tabii oyun tarzı sebebiyle sakatlanmaya müsait bir oyuncu. Yani konuşulan isimler sanırım Demiroviç şu an en yakın Galatasaray'da. O biraz daha farklı bir oyuncu. hani benim izlediğim kadarıyla
12: ama beslenmesi daha gereken bir oyuncu.
11: Evet, sistem oyuncusu, biraz daha Osimhen'den farklı, oyun kurucu da, oyun kurucu santrafor gibi, daha çok gezen santrafor gibi, servis de yapabilen bir oyuncu kendisi. Yani burada bence o tarz bir pozisyona girilmesi doğru mu? Ben olsam Osimhen'in yokluğunda da oyun oynayabileceğim bir santraforla devam ederdim.
12: Bütün yapıyı sanki onun üzerinden kuruluyor gibi hissediyor. Yani transfer politikası olarak da.
11: Evet, yani mesela John Duran alınsaydı Galatasaray'da, bence Galatasaray için iyi bir şey olurdu. Ki oyuncu da bence Galatasaray'ı bekledi. Hatta yani bir buçuk ay kadar bekledi en az.
13: Doğru.
11: Ama Galatasaray ki uyurmuş, kola da uyuyordu. Yani tam pişirmiş kaftandı aslında. Şu an Galatasaray'da şu tartışma var. Bu U23 hakkımızı bir sol kanattan yana mı kullansak, santrafordan yana mı kullansak diye bir...
12: John Duran'ı sol açıkta da oynatabilirdin geri geldiği zaman.
11: Tabii tabii, yani John Duran zaten gezen de bir oyuncu. Hı-hı. Ve yani boyuna ve fil size'ına rağmen kafa toplamaları etkili bir oyuncu aslında John Duran. Onları karıştıran bir oyuncu. Galatasaray'a bence olması gereken oyuncu oydu ama şu an demir oyuncu söylemiyor ama... Hı-hı. Ben oraya yine de U23 transferinden yanayım. Belki sen bana katılır mısın bilmiyorum. Yani
13: mesela
11: ama
13: ben katılıyorum sana bu arada.
12: Ben şey çok okeydim. Mesela bir Sıdıkı Şerif transfer, yani o oyuncu, evet, özel direkt, hani Osimhen'in birkaç gömlek altı ama takımın oynadığı oyuna hani aynı.
11: Daha yatkın.
12: Evet,
11: daha
12: yani yatkın. O olmadığı zaman onu koysan takım yine aynı şey oynayabilir gibi.
11: Sana katılıyorum.
13: Yani Şerif abi Galatasaray'daki oyuna çok uyabilirdi yani, evet, şey olarak.
12: Yani ben mesela Galatasaray işte atıyorum Coventry işte 24 milyonla çıktığı Şerif'i alırken ben şey isterdim. 24 milyonu biz verelim, alalım.
13: Ama evet, şeydir herhalde ya. Ben de Hakan Erol'a bakış açısını sorayım. Yani o oyuncu lig içi mesela atıyorum. Sonuçta lig içi rakibine oyuncu verme işinde çekinirler miydi?
11: Tabii ki olmazdı yani. Özellikle Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım'ken bu iş asla olmazdı bence. 30'da verseydi yüksek ihtimalle Galatasaray, Fenerbahçe onu vermezdi. Benim düşüncem bu.
13: Ya biraz saha içine de dönmek istiyorum Hakan Erol. Tabii ki ya bugün nezdinde tabii ki 90 dakikayı sordum ama bugün böyle tek tek aslında oyuncu performansları üzerinden gidebilir miyiz? Ben hani sana işte isim söyleyeceğim, 2-3 cümle alacağım gibi senden. Böyle yapalım mı? Uyar mı?
11: Tabii olur. Yani şuna da değinmek istiyorum bu arada.
13: Lütfen.
11: Geride gelmişken. Yani transfer için o ismi çıkan Torreira ve Lemina'nın bugün mesela sanki buna inat bir performansları vardı. Yani ben sahada ikisini de beğendim. Özellikle Torreira'nın Galatasaray'ın kapladığı toplardan sonra hemen şok presi Galatasaray'ın çok işine yaradı bugün.
13: O zaman Torreira hakkında bu yorum aldık. Lemina için de yorum alırız.
11: Lemina için de aynı şekilde bugün gayet yeterli performansı vardı. Özellikle müdahaleleri, takıllarıyla beraber takıma katkıda bulundu. Ben bugün Lemina ile Torreira ikisini beğendim. Ben bugün Galatasaray sahasını beğendim. Bu ikiliyi beğendim. Sarayı da katarsak işin içine. Sarayı ben tam çözemiyorum yani. İlk geldiği zamanki gibi istikrarı yok. Oyun içinde bazen çok kopma yaşıyor. Kopmalar yaşıyor. Ama bir yandan da tek bir hareketiyle, tek bir pasıyla oyunu çözebiliyor yani.
12: Lemina sence şu hissiyatı yaratıyor mu? Böldüm ama çok pardon. Ya Lemina bende sürekli şu hissiyatı yaratıyor. 5 dakika içerisinde 2 sert müdahaleyle atılabilir gibi hissediyorum. Yani ilk yarı en az 2 tane bence sarı kartı verilmedi.
11: Evet, yani Lemina'nın oyun tarzı hep bu şekilde. Ve ki şeyde değil yani. Haftaya sakatlanmayacağının hiçbir garantisi olmayan bir oyuncu Lemina. Yani özellikle hafta içi maçları da başladığı zaman, Galatasaray Fodya 2 maça döndüğü zaman Galatasaray'a çok büyük sorun yaşayacaktır. O yüzden ben şu an transferi konuşulan Torreira ve Lemina'dan mesela Lemina'nın gitmesine daha çok yakınım. Yani
12: Niyaga için ne düşünüyorsun? Biraz daha şans
13: Niyaga'ya şöyle yapalım mı Berkay? Niyaga sorusunu bir tut. Bütün 11. oyuncuların bir yorumunu alalım. Niyaga ile devam edelim ki çünkü olay örgüsünü bozmayalım diye. Kusura bakma tekrardan.
12: Yok.
13: Tamam. 3 oyuncuyu saydık. Lemina'yı, Torreira'yı ve Saray'ı konuştuk.
11: Saydık.
13: Tamam. Şimdi kaleci Uğurcan'dan devam edelim.
11: Evet, çok bir iş düşmedi. Gelenleri kurtardı. Yani yapmasın görevini yaptı bugün diyebiliriz Uğurcan için.
13: Şallah ile devam edelim.
11: Şallah'ı beğendim. Yani Şallah çok dengesiz bir oyuncu. Yani bazen nereden yapacağı hiç belli olmuyor. Özellikle topa kitleyken müdahaleleriyle vesaire. Ama ben bugün de başarılı buldum. O ceza sahası sızmasını yapması bir bek olarak çok değerli. Yani bek gözüküyor aslında ama Galatasaray'da biraz daha kanat bekli bu oyuncu kendisi. Ama ben bugün Şallah'ı beğendim. Şallah'ı.
13: Peki. Savunma ikilisine gelelim. İkili olarak değil de tek tek soracağım. Abdülkerim ve sonrasına da Vinson diye sorayım.
11: Yani Abdülkerim yani çok aslında bugün ikiliye çok bir iş düşmedi. Birkaç kaçık müdahalesi var Abdülkerim'in. Ama ilk yarıda da az kalsın sanırım Eren'di. Hücum oyuncusu. Araya girdiği pozisyonda biraz geç kaldı. Orada ayağına biraz kaldıysa sanki oyuncu indirecek gibiydi. Orada bir yürekler ağzına geldi. Ama Abdülkerim ve Davinson Sanchez ikisi de uygun görevlerini bence yaptı.
12: Şey var, iki pozisyon vardı mesela Abdülkerim. Bir tanesi orta sahada düşürdü. Bir de o çizgi üzerindeki free kick pozisyonu, evet, Abdülkerim yaptı. Mesela ikisi de sarı kart bence onların.
11: Evet ya, bugün verilen çok sarı kartlar. Evet. Galiba maçın sarı kart böyle çok geç çıktı. İlk sarı kart. Maçın, evet, sonlarına doğru
12: bir sarı kart oldu sanırım.
13: Tek sarı kart, o da oyuna sonradan giren Anutzade.
11: Evet, evet.
12: Ya bu bazı maçlarda yani, tabii hakemin şeyi takdiri, ama bazı maçlarda Galatasaray'da sakar oyuncu sayısı arttıkça benim biraz çekincem artıyor. Yani Lemina,
11: doğru söylüyorsun. Hakem profili değişikçe Galatasaray için sorun yaratabilir. Bence, evet, de o konuda
12: haklısın. Simon'un da bir pozisyonu vardı. Az oynamasına rağmen hani biraz sakardı takım o konu, evet, yani müdahalelerde.
11: Peki ama maçta biraz şeydi bence. Bir halı saha maçına döndü bir 50 dakikadan
13: sonra. Tabii. Biz de o kadar gırgır yaptık ki yayında, yani maç sonu yayınında nasıl futbolu tekrardan düzgün bu şekilde konuşabileceğimizi de çekincelerimiz vardı. Hakan Erol, çok teşekkür ediyoruz bir kere daha sana. Berkay Çakır'la beraberiz. Sol bek Jakobs'la devam edelim abi.
11: Jakobs yani çok bence dünyadaki nadir İyi savunma beklerinden kendisi. Hücumda ne kadar çok kısıtlıysa da savunma yönü çok güçlü bir oyuncu. Ben bugün Jakobs'u da beğendim.
13: Peki ön alana geçelim istiyorum. Yani aslında hem kaleciyi konuştuk, hem dörtlü savunma, hem iki orta sahayı ve önünde Gabriel Saray'ı konuştuk. Bugünkü kanatları da sormak istiyorum. Yani Yunus ve Barış'ı sorayım.
11: Yani Yunus'la başlayayım. Ben Yunus'u bugün gayet başarılı buldum. Attığı gol haricinde de yani hem ön alan presine yaptığı katkı, hem topla beraber kat etmesi. Beşiktaş'ın çok büyük bir tetik. Bugün de Erzurum için çok büyük bir tetik yarattı bence kendisi. Ve Osimhen'le anlaşmalarını da ben beğeniyorum. Yunus'a bugün olumlu buluştum, ama tam tersi Barış için de, yani son iki haftadır ben Barış'ı gerçekten çok tanıyamıyorum. Yani formsuz çok belli. Yani bugün maçın sonunda mesela yakaladığı pozisyon, Sane'nin çok güzelsi 2-3 alımı sonrasında, yani normalde onun köşeye bırakması gerekir.
13: Kesin bırakır. Kesin ama, bırakır normalde.
11: Ama çok alakasız bir tut attı kaleye. Kötü bir şuttu. Yani bir formsuzluk var. Ki Galatasaray'ın, ben şuraya dediğim gibi, Barış'ı da biraz rekabete sokması gerekiyor. Sokması için de oraya bir acil bir oyuncu alınması gerekiyor.
13: Yani bugün Noah Lang olsaydı diye sorayım o zaman. Gerçi Osimhen'i sorayım da ondan sonra transfer konusuna gidelim.
11: Osimhen için çok gerek yok canım. Bence maçın en iyi oyuncusuydu. Galatasaray'ın son iki maçı, ikilik maçının en iyi oyuncusu da çıkan net bir şekilde.
13: Şu soruyu soracağım, sonra Berkay'a devredeceğim soru kısmını. Çünkü ara ara tabii ki bir Berkay, bir ben. Bu arada ben de Can Genç, belki tanımayanlar vardır. Böyle bir esprili bir yorum yapayım dedim.
11: Siz yenisiniz galiba Can
13: Bey. Evet, yeni başladım Radyo Gol'e. Gerçekten yayınlarda da çok heyecanlanıyorum. Aynı son şaka bir ara. Birazcık daha sohbetimize geri dönecek olursak. En son şeyi soruyordum. Noah Lang eğer bugün olsaydım mesela, atıyorum, Barış'ı gerçekten böyle zorlayabilecek oyuncu rolünde görüyor musun Noah Lang'ı şu an nezdinde? Çünkü çok üstün isimler yazılıyor, o yüzden soruyorum bunu.
11: Tabii ki, yani ben Noah Lang'ı zaten Galatasaray'a geldiği yarım dönemde bence gayet iyi de bir katkı verdi. Sonradan girdiği maçlarda da katkı verdi. İlk 11 olarak başladığı maçlarda da. Osimhen sakatlığında Barış Alper santrafor oynarken sol kanatta Noah Lang oynadı zaten Galatasaray'da. Ki bugün de kadroda olsa yüksek ihtimalle Barış dakika 59-60 gibi oyuna ayrılırdı. O kadar süre oyunda kalmazdı diye düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın bir kanat ihtiyacı var. Yani şu an tabii ki taraftarın ben tepkisini anlıyorum. Noel'en kalırsa senaryoda büyük bir tepki olacaktır yönetime. Bu oyuncu bazı kesinlikle olmayacaktır. Çünkü taraftarın ben Noel'en'i sevdiğini düşünüyorum, ama madem Noel'en kalınacak ya abi, biz bu kadar bekledik. Zaten oyuncu gelmek istiyor.
13: Evet, evet.
11: Güzel bir şey olacaktır. Bu çok normaldir yani.
12: Yani en azından bir şey isteriz. Hani bir şeyleri bilerek yaptığını düşündüğümüz bir yönetim, evet, isteriz. Hani Noah Lang'sa taraftar arkasındaydı zaten konunun.
11: Evet, zaten Noah Lang madem alınacaktı, biz Noah Lang'ı Napoli'den Haziran ayında alıp, evet, şu an Galatasaray'da kamp da yapıyor olurdu. Evet. Şu an gayet hazır bir şekilde oyundaydı, belki de bugün oynayacaktı. Dediğim gibi yani yansızlık var, yani çok belli. Yani bugün Galatasaray orta sahalarını göndermeye çalışıyorsa, yani belli ki var bir yansızlık zaten yani.
12: Şey için ne düşünüyorsun? İşte beni heyecanlandırdığı için söylüyorum. Normalde bu işte transfer söylentileriyle alakalı çok fazla bir şey konuşmanın anlamı yok ama hani gelince görürüz derim normalde. İsmail Asar konusunda ne düşünüyorsun? Ben
11: çok beğendiğim bir oyuncu. Ben çok zor görüyorum buraya gelme ihtimalini. Yani. Evet. Oyuncuyu ikna etsen ve kulüpten çıkartması biraz kolay olmayacak bence.
12: Evet, iyi paralar istenir bu, özellikle bu dakikada.
11: 60 istiyor galiba. Hı-hı.
12: Ya işte o zaman şey dendi. İşte Leo'ya 40 vermedin. İşte bir sürü işte bu plansızlık ve fazla

0: gücüyle ilgilenmek biraz ilerleyen dönemde sanki taraftarı da şey yapıyor. İşte ona bunu mu verseydik, bunu yapsaydık. Direkt mesela tak tak tak tak aldım gittin. Herkes çok daha rahat olabilirdi belki ve en azından yönetime güven de daha fazla olurdu.
1: Evet. Ya bir de ben şöyle bir insanım. Ben Twitter'da ekran süren bayağı yüksektir. Artık o kadar sıkıldım ki aynı oyuncuların isimlerini görmekten.
0: Ya biz 2,5 ay Can Uzun 40 milyon mu 30 milyon mu onları geçtik. Ya böyle pazarlık
1: olmuyor. Ben şunu söyleyeyim. Yani Can Uzun için 60 milyon euro istiyorlarsa eğer, yani varsa öyle bir hani bir kulüp ve gerçekten şey varsa, hani tabiri caizse hani argoları hani enayi derler. Evet. Varsa 60 milyon euro verecek. Frankfurt bugün versin.
0: Ya Ekitike'yi geçen sene 90'a sattınız zaten. Hani 60 Can biraz garip değil mi? Hani?
1: Yani Ferran Torres gitti galiba Paris Saint-Germain'e.
2: Tabii.
0: Yani.
1: Şey gitti, Agüf gitti yine o paralara.
0: Yani şeyin farkındalar işte, pasaport değeriydi oydu, herkes her şeyin farkında biraz.
1: Agüf Fransa milli takımının gerçekten bir adayı. Evet. Yani gerçekten oraya ileride forma verebilecekleri bir oyuncu. Yani herif acayip bir adam. Yani.
2: Gerçekten acayip bir oyuncu Agüf. Yani ben de
1: fizik olarak da çok değişik bir adam yani.
3: Dakika ve skor devam edecek.
4: Reklam. Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
4: Reklam bitti.

0: Ya keşke mesela Süper Lig'de izleyebilseydik adamı. Yok. Ya.
1: Keşke yani o paralara çıkılırsa yani Alkmaar'a çıkılırmış. Hani çok rahat 55-60-160 falan verseydik. Hani Fransa'dan Fransız oyuncunu çıkartmak kolay değil Paris istiyorsa eğer ama. Hani bir şeyi kafama bir kopa koyduğumda ben Can'ı beğeniyorum. Ama ne bileyim arkadaş en iyisi Can. 30'dur. 35'tir. Hani maksimum.
0: Stoper... Adaşımı bu kadar eleştirmeyin. Ben hak veriyorum.
2: Peki stoper rotasyonuna Galatasaray'ın bir yerli oyuncu düşünülüyor. İşte Adil Demirbağ gibi hani o tarz 3 kim var? Yusuf Akçek, Adil ve
0: Demirbağ ve şey Alanyalı sol Roman. Söyleyeceğim adamın adını. Sen bence Hakan geldi aklına da şu anda bize.
1: Evet.
0: Ümit Akta. Ümit Akta.
1: O Türk oynayabiliyor mu Türk statüsünde?
0: Oynuyor.
2: Şey reddetti bu arada Roma milli takımını.
1: Abi o zaman hemen Galatasaray'a bir tak dahi alsın bugün bence. Çok şey yapmasın. Yani eğer Ozan Kabak alamıyorsa yerli olarak. Oraya ben bir U23 de oynayacağını sanmıyorum. Şu an kontenjandan dolayı yani düşündüğümde. Yani şu an düşünüyorum yok yani.
0: Biraz abi, toparlayalım. Biraz kafada toparlayalım. Aslında ben son sorumu soracağım. Sonra Berkay da son sorusunu sorar ama transfer konusundan konuşuyoruz. O yüzden de son sorumu ben kendi adıma sormak istiyorum Hakan Erol'a. Şimdi 10+4 kuralı var. Galatasaray bir tane aslında U23 olmayan yabancı oyuncu alacak. Hangi bölgeye almalı? Diğer U23 haklarında hangi bölgelerde değerlendirmeli? Yani iki tane hakkı zaten Niaga ile Leslie Ugechukwu'yu görüyoruz U23. Batrakov'u görüyoruz 3. 4. U23 hakkını Galatasaray kimden yana kullanmalı? Ve yetişkin yabancı oyuncu hakkını hangi mevkiden ve kimden yana kullanmalı gibi sorayım.
1: Can sol kanat bence yani alacağı kanat sol veya sağ yani herhangi bir kanat alındığında bunu ben normal yabancılarından gitmesini yani o kontenjandan alınmasını U23 kontenjandan bir santrafor alınabiliyorsa da Türk yerli olarak da bir stoper alınabileceğini şu an işte dediğim gibi Ozan Kabak olur, Ümit Akdağ olur, Adil Demirbağ olur. Bir hamle yapılması gerekiyor Galatasaray'da oraya benim düşüncem. Yani bu şekilde. Yani
2: Yedek forvet
1: U23 sol kanat normal
2: şeyde stoperde Türk olarak.
1: Orta saha alınacaksa çünkü şu an alınamıyor. Çünkü

0: bir kontenjan hazırlık.
1: Biri gitmeden alınmaz gibi ya.
2: Ki zaten orta sahada kalabalık abi. 6-7 tane oyuncu var yani şu anda. Yani evet. Alınmalı mı peki? Hani onu da sorayım. Belki Berkay'ın sorusunu çaldım ama.
0: Ben en azından hani ben Lemina'dan kontrat yenilendiğini çok anlayamamakla birlikte, eğer Lemina'dan çıkılabiliyorsa kafamda benim bir isim var, ama tabii birçok isim olabilir. Höybiyak tarzında bir oyuncu.
1: Bağlantıyı kuracak.
0: Çok da beğendiğim de bir oyuncudur. Yani ilk toplumdan biz istemiştik sanırım. Alamadık. O dönem Marsilya'yı tercih etti oyuncu. Ben çok da beğeniyorum. Marsilya'da çok istikrarlı bir...
1: Oyuncuya Premier Lig'den teklif vardı ve gitmek istemedi. O öyle bir durumu var sanırım. O öyle bir şey okumuştum.
0: Yani biraz fazla, o kadar çok para harcıyoruz ki Berkay, biraz fazla alırız
1: herhalde. maaşa bakardı.
0: Yani biraz bu işler artık böyle oldu yani dünyada. O yüzden...
2: Gerçekten öyle ya.
0: İkna eder birkaç milyon euro daha fazla.
2: Çok para harcanıyor ya.
0: Çok para harcandığı için gerçekten yani artık biz de Almanca kalbimize belki de gülüyoruz. Yani ancak böyle boş edebiliyoruz çünkü.
2: Peki Hakan'a teşekkür edelim Berkay'ım.
1: Okay.
2: Tamam Hakan, çok çok teşekkür ederiz kıymetli vaktini bize ayırdığın için.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim canım Berkay.
2: Sağlıcakla kal abi, hoşça kal o zaman.
0: Hoşça kalın.
2: Evet, Hakan Erol'la konuştuk. Şimdi aslında şöyle Berkay Çakır'la da konuşmaya devam edeceğiz. Yani aslında bir iki tane detayı konuşacağız ama ondan önce birazcık bazı oyuncular çıktılar Mikton'a ve orada onları dinletelim. Galatasaray oyuncuları çıkmaya başladı. Hatta Barış Alper Yılmaz'la başlayalım istiyorum. Bir Barış'la başlayalım.
1: Özellikle Barış'ın vücut dilini de çok merak ediyorum.
2: Hadi bir analiz edelim. Barış konuşması bittikten sonra girelim, sonra istersen tamam, diğer oyunculara bakalım.
1: Evet, Barış önemli. Olur mu?

0: Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz bizimle birlikte. Barış, öncelikle tebrikler. Çok zorlu bir deplasman ve dolu tribünler önünde net bir galibiyet var. Öncelikle bugünü nasıl değerlendiriyorsun? Takım arkadaşlarının performansını nasıl buldun?
1: Öncelikle Erzurum halkına çok teşekkür etmek istiyorum. Dün havaalanına indiğimizden beri taraftarlar bizimleydi. Otele kadar bize eşlik ettiler. Aynı şekilde otel içerisinde çalışan emektarlar, personel bizimle çok ilgilendi. Saha içerisine gelecek olursak taraftarlar
2: uzun zaman sonra dediğiniz gibi
1: bizi
2: de
1: çok fazla destekledi. Aynı zamanda Erzurum taraftarının içine baktığımda Galatasaray'la formalı çocuklar gördüm. Bu inşallah hep böyle devam eder. Çok mutlu oldum açıkçası. Maça gelecek olursak elimizden geleni yaptık. Kazandığımız için mutluyuz. Bu düşüncedeyiz. Hep kazanmak istiyoruz. Umarım taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bugün gönül isterdi. Ben de skora katkı etmek çok istiyordum. Fakat önemli olan takımın kazanmasıydı. Mutluyuz.
0: Şunu da sormak istiyorum. Skora katkı vermek istediğini söyledin, ancak Barış Alper Yılmaz'ı da şöyle biliyoruz. Maçlar oynandıkça Barış Alper Yılmaz da skor katkısı vermeye devam ediyor. Sen şu an kendini, hedeflerini, bu sezon bir hedef koydun mu? Gol, asist ya da farklı, tabii ki şampiyonluk bir hedeftir senin için. Neler söylersin?
1: Tabii ki de hedef koydum. Hem şampiyonlukta hem Şampiyonlar Ligi'ye hep ayrı ayrı hedeflerim var. İnşallah bu hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Bu tabii ki de bir anda olacak değil. Yavaş yavaş, süreç odaklı çalışıyoruz. Bakalım hayırlısı olsun. İnşallah elimden geldiğince, önemli olan tabii ki takım. Takım için mücadele edeceğiz. Taraftarımız, camiamız için mücadele edeceğiz. İnşallah bu böyle devam eder.
0: Teşekkür ediyorum Barış. Başarılar diliyorum. Barış Alper Yılmaz görüşünü bize aktardı.
3: Evet, Barış Alper Yılmaz'ın açıklamalarını sizlere dinlettik. Tabii ki Berkay Çakır'a döneceğim burada. Aslında Barış Alper Yılmaz'ın açıklamalarını çok çok merak ediyordum demiştin. Vücut dilini bir analiz etmek istedim demiştin. Bunu neye istinaden aslında? Hani Barış'ın bir eleştirilmesi gereken çok ciddi bir yönü mü vardır? Performansına Hakan Erol değindi, iki maçtır beğenmediğini söyledi. Bir Barış yorumu ve Barış'ın maç sonundaki açıklamalarındaki vücut dili üzerinden Berkay Çakır'a bir uzanalım.
4: Yani Galatasaray'da şu anda Barış Alper Yılmaz en istikrarlı, yani süre anlamında en istikrarlı oyuncu diyebilirim. Yani sakatlığı olmaz, her gün ben şeyi bile biliyorum, Türkiye Kupası maçlarında bile hayır hocam ben oynamak istiyorum dedi. Yani full rotasyonlu, işte 3 günde bir maçların çok yoğun olduğu bir dönemde bile, Türkiye Kupası maçlarında bile oynamak isteyen bir oyuncu ve oldukça duygusal bir oyuncu. Yani hem çalışkan hem duygusal bir yanı var ve Galatasaray'da bütün bunlara rağmen en çok eleştirilen oyuncu Barış Alper Yılmaz. Çünkü herkes aslında çok seviyor ve potansiyeli olduğunu görüyor ama işte belli başlı konularla alakalı ilk hep Barış eleştiriliyor. Şimdi Barış'ın duygusal tarafı bazen çökebiliyor. Ama 2-3 yıldır, yani bu süreçte yavaş yavaş şunu gözlemliyorum ve dikkat ediyorum. Barış da bazı şeylere alıştı ve bunun uzun bir süreç olduğunu yavaş, hani biraz daha iyi görüyorum Barış'ı o konuda. Ben Barış'ın bu iki maçta performansını çok kötü buldum. Ama bu vücut dili benim için önemli. Devam edebilir gibi, durup durmayacağını merak ediyordum. Bence Barış da iyiye gidiyor. Bir yıldız olma adayına doğru gidiyor.
3: Peki istersen, hani çok fazla aslında oyuncular röportaj alanına doğru geldiler. Biraz hem röportajlara gidelim, aralarda da konuşuruz. Hatta istersen bak, Ömer'in sorusu var. Şimdi Ömer Albayrak'a da bir selamımızı gönderelim. Bir sorun var demiş.
4: Kaçta çıkıyorsunuz mu?
3: Böyle espri tabii ki mesajlar olabilir. Ömer Albayrak da çok sevdiğimiz bir dostumuzdur. Aynı zamanda da Fenerbahçe maçlarında yorumlarıyla beraber Radyo Gol'de bize verdiği katkıdan dolayı bir kez daha kendisine teşekkür edelim. Hem Avrupa futbolu hem Dünya Kupası dilimlerinde de kendisinin yayınlarımıza verdiği katkılar da çok çok kıymetliydi diyerek altını bir kez daha çizmek isterim. Bir sorun var demiş. Her hafta Galatasaray'ın kırmızı görmesi gereken kartları dillendirip hakem hatası olarak yorumlayan, bunun da keyfini çıkaran Galatasaraylı yorumcular bugün mutlu mudur? Yani bu kartlar neden çıkmıyor Galatasaray'a diye aslında Ömer'in bir isyanı var. Ömer Fenerbahçe yorumcumuz ama sen de bizim Galatasaray yorumcumuzsun.
4: Ya ben söyledim, ben yaklaşık iki Abdülkerim, iki Lemina'nın, yani ikişer olarak sarı kart görmesi gerektiği pozisyonu söyledim ama yani ben bununla alakalı şimdi burada polemik yaratmak istemiyorum. Niye mutlu olayım? Hani bunun bir standartı olması gerekiyor ligde. Yani bu Galatasaray, Fener, işte hani bir üstündeki renkle alakalı değil ama hani gördüğümüzü söylememiz gerekiyor. Hani mutlu muyumdur, mutlu değil miyimdir? Tabii herkesin kendi şeyi, bakış açısı ve tasarrufu. Hani onunla alakalı bir şey söyleyemem ama evet, gördüğümü söyledim yani. İki tane Galatasaray'da Abdülkerim
2: Çok kısa zaman ben de birazcık vardı. Aslında hani soruyu daha toparlayarak sormak isterim ki Hakan Erol'a sormadık. O yüzden Berkay sana sorayım, sonra artık oyuncu röportajlarına yavaş yavaş geçeriz. Çok kısa belki bir iki tane daha sorum olur. Oralarda aralarda girip sorarım ama Çağdaş Altay'ın bugünkü performansını nasıl buluyorsun? Yani pozitif ve negatif aslında yorumları duyabilir miyiz? Bu pozisyonları aslında konuştuk ama Çağdaş Altay normal Türkiye futbolunda yani belli şeylerin standart olduğu, yani çok belli pozisyonlara sarı kart, belli pozisyonlara düdük çalınan bu versiyon oynanan ligimizde biraz daha farklı bir hakem yönetimi sergilemedi mi de Berkay Çakır sana göre? Bu pozitif midir, bu negatif midir? Ligin standartı nedir? Biraz Çağdaş Altay'ın nezdinde biraz hakem yorum alabilir
4: miyiz? Yani biz ligin zaten hep eleştirdiğimiz şey şu. Ligin standartın olmaması. Çünkü bugün vermediğiniz pozisyonlarla alakalı çok haklı olarak işte Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş taraftarı, yarın tam tersi bir şekilde her hafta bunlar, biz bir sene boyunca sürekli bunları yaşıyoruz. Galatasaraylı Fenerliydi, işte Beşiktaşlı bir şeylerdi, işte o pozisyon, bu pozisyon, ama kimse bunun gerçekten ne olduğunu bilmiyor yani, standart olmadığı için. Bugünkü performans şöyle, maç eğer 4-0 olmasaydı maç biraz daha gerilecekti. Maçın zaten yaklaşık bir 30-35 dakikası çok sakin geçti.
3: Doğru.
4: Bu kadar sert faullere es geçerseniz biraz ben bunu başarısız görüyorum. Yani aşağı yukarı neyin sarı kart olduğu belli yani. Bir pozisyon vardı, hem işte Abdülkerim'in orta sahada düşürdüğü bir pozisyon, hem üstten çekiyor, hem alttan vuruyor, hem de oyuncunun arkasında ve oyuncu hızlı hücuma çıkıyor. Yani sadece çekmesi sarı kart, hızlı hücuma çıkarak faul yapması sarı kart, aşağıdan ayağına yaptığı müdahale sarı kart, 3 farklı konuda sarı kart görmesi gereken oyun devam ediyor. Yani faul veriliyor ama kart verilmiyor. Ya bu, yani bir hakem olarak sağlar ve gözünüzün önünde bunu yaparsanız ben bu başarılı diyemem bu performansa.
3: Çağdaş Altay'a bugün yine eksi veriyoruz. Yani birçok
4: maç 4-0 bitti. Hani diyecekler ki verse ne olur, vermese ne olur.
2: O başka bir hikaye. Salt hakem yorumunu
4: diyeceksin. Evet, farklı bir senaryoda yine eleştirdiğimiz konu olacaktı. Çünkü bize bunu anlatılmıyor. Geçen sene de çok konuştuk bunu. Hani neyin ne olduğu anlatılsa, yani futbolun da doğruları var ama hani standart dize etme konusunda da sorunlar var.
3: %100 katılırım. Yani aslındaki problemin ben de Berkay tıpkı senin gibi standart konusu. Yani belli pozisyonlarda hakemlerin tabii ki tipi, tarzı farklı olabilir. Bazen yönetici biçimi, tarzı farklı olabilir ama mesela bu

0: Çağdaş Altan'ın yönettiği müsabaka biraz daha Belçika Ligi'ne, Avusturya Ligi'ne, belki Premier Ligi'ne daha kurtarır kararları
1: yani, bence değil yani açıkçası. Hani özellikle çekme ve oyun durdurma faullerinde kesin sarı kart gösteriyor. Hatta şunu
0: evet, aslında orada bile gösteriyor. Doğru söylüyorsun.
1: Benim,
0: yani,
1: benim en sevmediğim şeylerden bir tanesi de işte maçın daha başında yapılan hareketle 60. dakika, hani maçın başında oyunu tutmak için hakemler faul vermiyor. İşte 60-70'te şey kart vermiyor. 60-70'te aynı faule kart veriyor. Hayır. Bir faulün tipi, işte yeri, işte şekli sarı kartsa bu birinci dakikada da sarı kart olmalı, 90. dakikada da sarı kart olmalı. Yani
0: biz ilk şunu dakikada vermiyorsun diye hani o hareket
1: bir istatistik
0: çıkabilir yani diyorsun.
1: Atıyorum Premier, yani şey yapıyorum böyle farazi olarak söylüyorum. Premier Lig'de ilk yarıda işte toplam gösterilen kartların ilk yarı ile ikinci yarı arasındaki oranı çıkarsınlar. Büyük ihtimalle Türkiye Ligi'nde ikinci yarı kart sayısı böyle 3 katına çıkarken orada %50 %60'lar fark eder. He. Çünkü bir pozisyon sarı kartsa veriliyor. Birinci dakikada bir. Ama bizde hadi bakalım işte maçı
0: hani
1: idare,
0: daha ilk faulü biraz daha geçelim evet, falan. Kültür öyle ilerlemiş.
1: Evet, evet. Yani idare etme kültürü biraz daha.
0: Peki Roland Şallay ile devam edelim mi?
1: Evet.
0: Hadi. Roland Şallay'a uzanıyoruz. Roland Şallay sonrasında şöyle bakıyorum önümdeki tabloya. Davinson Sanchez'e gideceğiz. Abdülkerim, yok Abdülkerim değil, Uğurcan Çakır'a gideceğiz. Sonrasında Eren Tozlu'ya, Miguel Cardozo'ya gideceğiz. Serkan Özbalta ve Okan Buruk şeklinde aslında bir akışımız devam edecek. Bir oyuncu röportajları ve aynı zamanda teknik direktör açıklamalarıyla devam edelim.
2: Öncelikle tebrikler hem performansın için hem de tabii ki galibiyet için. Farklı bir galibiyet. İyi bir atmosferde, zorlu bir deplasmanda oynadınız ve coşkulu bir takım vardı. Bu heyecanı, bu coşkuyu nasıl anlatırsın saha içindeki?
3: Yeah, first of all we are happy that we could take our first win in the league. Was very important for us. Yeah, in the first half we let them some counterattacks, which was not so nice. So we still have to improve. Yeah, the most important that we won the game, and we have to looking forward now.
4: Birincisi tabii namalubuz ve ilk galibiyetimizi aldık. Ligde ilk galibiyeti almak çok önemliydi. İlk yarıda birazcık kontralara izin verdik aslında. Bu çok hoşumuza gitmedi. Fakat geliştirmemiz gereken şeyler bunlar. Mutluyuz kazandığımız için, devam edeceğiz kendimizi geliştirmeye.
2: Tabii ki Galatasaray'da geçirdiğin günler arttı. Takımla özdeşleşen isimlerden biri olmaya da başladın. Hedeflerinle ve geleceğinle ilgili neler söylersin?
3: No, it's of course I'm happy, but the team is the most important, the club is the most important. So as I said before, we have a huge target also for that season in the league, in the Champions League, and yeah, we want to make a great things, but as I said, we have to still improve.
4: Mutluyum tabii ki de, amaçlarımıza odaklamamız gerekiyor. Takım olarak, kulüp olarak ne yapıyoruz? En önemlisi o. Her zaman en ön plana onu koymamız gerekiyor. Daha önceden de söylediğim gibi bu hedefler, bu sezonki hedeflerimiz çok büyük. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Tabii ki de geliştirmemiz gereken yerler de var.
2: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Davinson Sanchez bizimle birlikte. Davinson, öncelikle tebrikler. Hem ilk yarıda gelen skor, ikinci yarıda da yine iyi bir Galatasaray oyunu vardı diyebiliriz. Öncelikle 90 dakikayı ve takım arkadaşının performansını nasıl buldun bugün?
5: Contento porque bueno, después de una semana difícil la anterior, comenzamos a hacer lo que normalmente hacemos, ¿no? Que es ganar con autoridad y irnos tranquilos a casa. Sabemos que todos los años la competencia aumenta, pero nada, la mentalidad fue de venir, hacer un partido serio y encaminar de vuelta lo que venimos a hacer, que es ser protagonista desde el principio, dominar juego y lastimar mucho como fue hoy.
4: Mutluyuz tabii ki. Zor bir haftadan sonra işimizi yaptık. Otoritemizi koyduk, karakterimizi gösterdik. Evde daha rahat olmamız gerekirdi belki ama önümüzdeki hafta belki de o şekilde olacaktır. Yıllar süren bir deneyimimiz var tabii ki de. Bir alışkanlığımız var. Deplasmanda zorlu bir maç bizi bekliyordu. İlk dakikadan itibaren domine etmeyi bildik ve güzel bir galibiyet kazandık. Mutluyuz.
2: Dünya Kupası'nda çok iyi bir

0: bir oyun sergiledin. Sonrasında Davinson kalacak mı, gidecek mi? Özellikle dış basında da haberler çıkmıştı. Sezona devam edecek mi, etmeyecek mi diye. Ve sen geldin, gelir gelmez de iki maça direkt olarak başladın. Ve iyi de form göz grafiğinin olduğunu gördük. Bu süreçle ilgili neler söylersin genel olarak?
1: Yo creo que hay que entender que esto es de ser profesional, de tomar el descanso que se necesita y bueno, cuando tu equipo está compitiendo y tú puedes ayudarle, venir a hacer el trabajo. Nada más, el Mundial fue una buena Copa del Mundo para Colombia. Desafortunadamente nos quedamos fuera cuando por ahí no lo pensábamos, pero nada, acá estamos, la temporada empezó y hay que estar dispuesto a jugar todo por el equipo, hacer que Gala tenga la posibilidad de seguir no solamente creciendo en su historia, sino ser protagonista en lo que juguemos, en la Copa, en la Liga, en la Champions League. Los objetivos son grandísimos para esta temporada y el equipo ha mejorado mucho. El equipo, por más de que hayan pocos cambios, nos estamos tomando muy en serio el trabajo y sabemos que esto es de partido a partido. No podemos dar ventaja o hacer cosas que no debemos. Sabemos muy bien que el partido en casa pudimos tranquilamente ganarlo y hoy tener 6 puntos. Bueno, hoy son 4 y partimos desde acá. De ahora en adelante es hacer que Gala sea protagonista y poder encaminar todos los torneos a nuestro favor.
2: Profesyonel hayat tabii belli kararlar veriliyor ama takım için mücadele etmekten asla vazgeçmemek gerekiyor. Takımda iyi işler yapıyorsa eğer ben de iyi iş çıkardığım zaman daha da ön planda çıkabiliyorum. Kolombiya'yla da iyi bir mücadele verdik aslında. Elendiğimiz yerde de elenmeyi beklemiyorduk. Ama takım iyi bir şekilde mücadele etti. Galatasaray için de geldiğimden beri her zaman
3: devam ediyorum.
2: İyi işler çıkartıyoruz. Burada da mücadele ediyoruz. Kupa, lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere bütün kulvarlarda hedefimiz var ve takım da çok iyi bir şekilde gelişiyor. Artık çok da büyük değişikliklere ihtiyaç duymuyoruz takım olarak. Çok çalışmamız gerekiyor tabii ki de. Avantajımızı kaybetmemek için rahatlamamız ve işimizi iyi yapmamız gerekiyor. Evde rahat kazanabileceğimiz bir 3 puan vardı ve oradan 1 puan aldık. Bu mesela iyi bir örnek olabilir. Şimdi 4 puandayız ve iyi mücadeleye devam edip de önümüzdeki maçta da evde iyi bir galibiyet almak istiyoruz.
0: Teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum.
4: Tamam da. İlk galibiyeti deplasmanda geldi. 4-0'lık bir galibiyet. Neler söyleyecek?
5: Dakika ve skor devam edecek.
6: Reklam.
7: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
9: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.

0: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam bitti.

0: Tabii galip geldiğimiz için mutluyuz. Geçen hafta galibiyeti kaçırmıştık bana göre. Bu hafta galip geldiğimiz için mutluyuz. Bütün arkadaşlarım, hocalarım, herkesi kutluyorum.
1: Galatasaray'da hedef 5. şampiyonluk. Bu doğrultuda transfer çalışmaları da devam ediyor. 5. şampiyonluk için neler söylersin?
0: İnşallah bunu başarabiliriz. Tabii Türkiye'de bir rekor olacak. 5 sene üst üste şampiyon olan hiçbir takım yok. İnşallah bunu başarabiliriz. Taraftarlarımıza bu gururu yaşatabiliriz. Onun için çalışıyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Transfer konuları başkanımız, hocamız, Abdullah abi kim ilgileniyorsa onlar ilgileniyor. Onların bileceği iş. Biz sahada futbolumuzu oynamak zorundayız, durumundayız. Futbolumuzu oynayıp inşallah 5. şampiyonluğu...
1: Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde hedefi nereye koydun?
0: Geçen senenin üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Tabii ki Şampiyonlar Ligi zor bir arena. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde hem takım taraftarlarımızı hem ülkemizi gururlandırırız.
1: Teşekkürler Uğurcan, başarılar diliyorum. Uğurcan'la birlikteydik. Bir sözü tekrar size bırakalım.

0: skor var. Sen de mücadeleyi hem yedek kulübesine takip edip hem oyuna dahil oldun. Genel olarak nasıl değerlendiriyorsun 90 dakikayı?
1: Yeah, welcome Thursday. There is 4-0 score. You were in the bench and after that you joined the team, you joined the game. What do you think about the game?
2: Oh, it was a difficult game. We know the quality of Gala. We conceded the first goal by corner. After, unfortunately, we do some mistakes, but football is like this. Now we have to continue. We have another game on the next Friday, so head up and let's prepare well the next game.
1: Öncelikle çok zor bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray'ın kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz. İlk golü kornerden yedik. Daha sonra da gollerimizde hatalarımız vardı. Hatalardan gol geldi. Şu anda yapmamız gereken önümüzdeki süreç için en iyi şekilde hazırlanmak. Gelecek haftada bir maçımız var. Bu hazırlığımızı iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor.
0: Yeni transfer olduğum transfer durumunu da sormak istiyorum o aşamayı ve fiziksel olarak şu anda hangi seviyedesin, neler söylersin?
1: Are you just transfer new? I want to ask about something about your physical situation. What do you think in your position right now about physical?
2: Yeah, I'm here for help as much as I can. I know my preseason was not normal, but I will do my best for come to my best shape as soon as possible.
1: Yardım için buradayım. Sezon başını çok iyi geçirmediğimi söyleyebilirim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.
0: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Eren Tozlu ve Miguel Cardozo'yu dinledik. Maçın ardından Erzurumspor'dan Eren Tozlu bizimle birlikte. Eren, öncelikle yayınımıza hoş geldin diyelim. Tabii ki bir iç saha maçı, yıllar sonra tam kapasite. Tabii ki bu atmosferi sormak istiyorum öncelikle. Bir mağlubiyet var. Hem atmosfer. İkinci olarak da Galatasaray son şampiyon ve burada da net bir galibiyet aldılar. Nelerin daha iyi olması gerektiğini düşünüyorsun?
3: Ya öncelikle tabii yeni kurulan bir takımız. Yani bir önceki yıldan birçok arkadaşımız var ama aramıza yeni gelen arkadaşlar da var. Birkaç tanesi hatta bir iki gün önce geldi. Tam alışma fırsatımız da olmadı. Ya tabii Galatasaray güçlü bir takım. Dediğiniz gibi son 4 yılın şampiyonu. Zor olacağını zaten biliyorduk. Ama uzun zaman sonra dediğiniz gibi de kendi taraftarımızın önünde full stada oynadık. Yaklaşık 3-4 yıl önce oynamıştık sanırım. Taraftarımıza iyi bir futbol, iyi bir skor armağan etmek istiyorduk. Ne yazık ki olmadı ama dediğim gibi yeni kurulan bir takımız. Daha henüz lig yeni başladı. Zor olacağını da biliyoruz ama önümüzde uzun bir yol var. İnşallah ilerleyen haftalarda bir an önce toparlanıp istediğimiz skorları almak istiyoruz.

0: ediyoruz.
1: Eren, teşekkür ediyorum. Miguel'i de bekletmeyelim. Teşekkürler. Maçın ardından Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta bizimle birlikte. Hocam, tekrar yayınımıza hoş geldiniz. Tabii ki maç önü planlarınızı aktardınız. Ancak maçın bireysel hatalarla da belirleyici olduğunu özellikle ilk yarıda da gördük. Oyuncularınızın üzerinde sizce bir

0: çok da sağlam bir taraftar vardı. Taraftara çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çocuklarda sizin de gördüğünüz gibi bunca yılın ardından bir özlem vardı ki bunu tam manasıyla bize de oyunculara da aksettirdiler. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan da tabii kusura bakmasınlar diyorum. Neticeden dolayı, oyundan dolayı demiyorum. Gerçekten iyi oynamaya çalıştık. Doğruları yapmaya çalıştık. Hem arkadan çıkışlarımızda doğruları yapmaya çalıştık. Hem ikinci bölgede ön tarafta çok aşırı derecede baskı yapmak istemedik zaten. Galatasaray takımının ayakları oradan çok rahat çıkabilecekler diye. Bunu da zaman zaman yapmaya çalıştık. Doğru pozisyon almaya çalıştık. Baskı bir nebze vardı. Ama tabii ki oyuncular bu lige alışmalılar. Çoğu takımın %60'ı hemen %70'i ilk defa Süper Lig'de boy gösteriyor. Hem yerlisi hem de yabancıları. Tabii bunun bir alışma aşaması olacak. Keşke bu aşamaları geçerken skor olarak hem puan alabilsek hem de bugün yani 2 haftada yenildiğimiz ve 7 tane gol yediğimiz yerde yeniliyorsak da hani fark yemeyerek yenilseydik bu bizim için çok daha moralli olacaktı. Ama tabii maçın içinde ilk yarı 3 tane evet belki bireysel hata ama bu bizden kaynaklı. Yani bu çok polyanacılık oynamak istemiyorum. Popülariste yaklaşmak istemiyorum ama teknik adam ve ekibinden sorumludur. Yani orada bireysel hata yapıyorlarsa evet çok basit şu anda demem. Yani ben ona ne yapayım işte sadece ayağın içiyle versin. Mesele o değil. Bence çocuklar evet o baskı altında kalmış olabilirler. Onu aşacaklar. Ama o yaptıkları hatayı da beraber atlatmak durumundayız. Biz kenarda teknik adamlar olarak onlara o desteği vermek durumundayız. Sizin aracılığınızla da hem taraftardan hem Erzurumşehir'den halkından 7'den 70 herkesten bu oyuncu grubuna gerçekten bir zaman tanımaları gerektiğini yani biz şu anda doğal yoldan hem Ahmet'i hem Galatasaray'ı çok çabuk bir şekilde yenecektik de ah nasıl yenemedik gibi bir pozisyon yok. Beklentiyi yükseltirsek bu sefer onların hayal kırıklıkları da çok farklı olacak. Bunu böyle algılayıp da düşünür tefekkür edip devam ederlerse yollarına inan sakin kalacaklar bizler gibi. Ama tabii ki şimdi Mehmet Sekmen Beyefendi bizim onursal başkanımız şehir için çok şeyler yapıyor. Sizler de duyuyorsunuzdur. Erzurum çok çehresi değişti. Biraz daha fedakarlık istiyoruz ondan. Bir büyüğümüz olarak buradan söylüyorum. Teknik adamına şehrin ve takımın sorumluluğu üzerimde olarak rica ediyorum. Ahmet Dal başkanımızla beraber ki zaten onlar da çok çok aktif bir şekilde gecelerini gündüzlerini katıyorlar. Ama doğru oyuncuları buraya katmalıyız. Yayın başında söylediğim gibi biraz uzattım. Ne olur kusuruma bakmayın ama buradan sizlere de söylemeliyim. Bir şehir 6 senenin üzerine Süper Lig'e çıkmış. Geçen hafta da iyi top oynadık. Bugün de aslında fena oynamadık. Siz de izlediniz yani. Dediğim gibi bireysellikle onlar halledin. Çocukların o paniği baskısı üzerlerinden o stresi kalktıktan sonra takım netice de alacak evvelallah. O sakinlik olsun. Ama bizlerin ligin kalitesindeki oyunculara çok çok ivedilikle ihtiyacımız var. Buradan onlara sesleniyorum. Onlar bizleri hiçbir zaman kırmadılar. Taraftarı kırmadılar. O yoğun bir şekilde bunu halledersek inşallah süreci beraber çok daha sağlıklı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli bir röportaj oldu. Başarılar ilerleyen haftalarda. Sağ olun.
0: Sağ olasın. Görüşmek üzere. Sağ olun.
1: Serkan Özbalta görüşlerimize aktardı. Ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bizimle birlikte. Hocam tekrar hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Zorlu deplasmanda çok net bir galibiyet vardı. İlk yarıda aslında maçı noktaladığınız gibi gözüktü. Sizin değerlendirmeniz nasıl olur öncelikle ilk yarı, ikinci yarı?
2: Tabii ki gerçekten güzel bir futbol ortamı vardı. Güzel bir zemin. Taraftar takımı desteklemek için Erzurumspor taraftarı buradaydı. Bizim taraftarımız tabii ki her zaman her yerde olduğu gibi yine burada bizle beraberdi. Bu desteği bize verdiler. Onların bizlere bu verdikleri destek havaalanından başlayabiliyorsun otelin önünde yine maçta. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu bizim için çok önemli, değerli. Erzurumspor taraftarı takımını doğru bir şekilde destekledi. İlk yarı erken gol, duran top golü tabii ki bizi rahatlattı. Devamında ön alan baskısıyla kazandığımız toplarla attığımız goller. Daha çok topu bizde tuttuk. Yani maçtan önce de söyledim. Burada oynamak kolay bir şey değil. Özellikle yüksek irtifada oynamak gerçekten takımlar için bazen çok zor olabiliyor. Biz ilk yarıyı çok iyi geçirdiğimiz için bence yani belli yerlerde topa sahip olduğumuzda ikinci yarı bunu daha çok yaptık. Oyunu koruduk. Skoru koruduk. Farkı arttırmaya çalıştık. Gol yememek. Güzel. 4 gol atmak güzel. Ben oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Dediğiniz gibi önemli bir deplasman. Güzel bir zamanda tabii ki Erzurum'a geldik. Bu bizim için bu anlamda bir avantajdı. Güzel bir zamanda oynadık. Bu şansımızı da iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum.

0: Hocam tabii ki maçın ikinci yarısında hamleler yaptınız. Oyuncularınızı hazır tutmak istediniz. Leslie Ugochukwu yeni transferiniz Niyang oyuna girdi. Tabii ki geleceğe dair de kadronuzu, bench'inizi güçlendirmeniz de gerekecek. Burada ana kontenjan, şu anda Yelert ayrıldı. Genç kontenjandan bir isim ayrıldı. Ana kontenjanı nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz? Son kararınız, karar verildi mi bir o konuda 10 kişilik kontenjan için?
1: Burada tabii bir tane ana kontenjan, bir tane genç kontenjanı üzerinde çalışmamız sürüyor. Burada tabii ki ikisine de olabilecek opsiyonlarımız var. Yani hem santraforda genç, hem yaşı büyük, hem kanatta da aynı şekilde. Yani burada bu hafta son kararımızı vereceğiz. Görüştüğümüz oyunculardan beklediğimiz cevaplar var. Buna göre adapte olacağız. Yani ikisi de olabilir. Yani şu anda kesinlikle bu olacak, bu olacak demiyorum. İkisi de olabilir. Buna bu hafta daha net bir şekilde karar vereceğiz. Bugün bu anlamda kazanmak yani bizim için önemliydi tabii ki. Yani geçen hafta da kendi sahamızda oynadığımız maç, yani bu maçları oynarken transfer dönemi devam ediyor ve bu da kulüp içerisindeki olumsuzluğa çok fazla yol açıyordu. Hani Batrakov transferi ve önümüzdeki oyuncu hafta gelebilecek oyuncularla birlikte bence bu sonuçlar da pozitife bizi götürecek. Bu transferleri yaptıktan sonra da dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne hazır olabilecek bir kadro süreceğiz. Transfer dönemi bitene kadar bu transferleri tabii ki yani artabilir de değişebilir de, bu hep çok dinamik bir şey transfer, biliyorsunuz. Burada değişebilir, farklı şeyi de kullanabiliriz, farklı yere de transfer yapabiliriz. Dediğim gibi yani bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız, ama bu yarışırken de böyle galibiyetler almak, geçen hafta da bu galibiyeti alıp buraya daha moralli gelebilirdik. Ama dediğim gibi önemli olan yani şimdi bu hafta bu kadro genişliğimizi arttırmak. Batrakov geldi. Önümüzdeki hafta tabii ki kadronun içerisinde bir oyuncumuz daha olacak. Bu hepimizi pozitif yönde etkiliyor. Takımı da, seyirciyi, başkanımızı, yönetim kurulumuzu, beni, hepimizi pozitif etkiliyor. Bu pozitif havayı daha yukarıya çekmemiz gerekiyor.
0: Hocam çok sağ olun. Başarılar diliyorum size. Okan Buruk görüşlerimize aktardı.
2: Evet, maç sonu bölümümüzün de artık son bölümüne geldik. Bir yaklaşık 2-3 dakika kapanış konuşmasını yapalım istiyoruz. Berkay Çakır'la beraber uzun uzun değerlendirdik birçok şeyi. Berkay Çakır da sağ olsun bugün yorumlarıyla. Herkese Hakan Erol'a da teşekkür ederim. Hakan Erol da çok kıymetli katkı verdi. Tabii ki bizler maç sonu yayınlarında özellikle hem sahanın aktörlerine hem de teknik adamlara her zaman uzanmayı tercih ediyoruz. Onların yorumları esasında kendi yorumlarımızı da aslında şekillendirmiş oluyoruz. Onların yorumları bizler adına çok çok kritik ki o yüzden de bu konuda gerçekten böyle bir tasarrufumuz oluyor. Vallahi Berkay, son cümlelerini de almak isterim. Her şey için öncelikle teşekkür ederim. Kıymetli bir katkın oldu bugün ve gerçekten çok keyifli de bir yayın oldu.
3: Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyif aldığım bir hem yani konu olarak çok keyif alıyorum, hem de dinleyen mesajları da çok keyifli oluyor. Evet. Gerçekten harika bir kitlen var. yani gerçekten akşam yayın yapacağımız zaman çok heyecanlanıyorum. Bugün de çok güzeldi. Yani her dakikası çok keyifliydi. Vaktim yani nasıl
2: maç önü, maç sırası, maç sonu tabii biraz daha ayrı. Onu biz tabii ki farklı bir şekilde de onun farklı bir dili var, ama maç sırası da çok eğlenceliydi.
3: Yani hani her dakikası çok keyifliydi. Vaktin nasıl geçtiğini anlamadım. Hani buradan dinleyenlere şunu söylemek istiyorum. Evet, günlük hayatın işte gelgitleri var, sıkıntıları var. Herkes işte belli başlı bir şeylerle koşturuyor. Hani biz biraz daha buna bir hani futbol anlamında bir eğlence katmak isteyen bir ikiliyiz. Yani seninle yaptığımız yayınlarda birazcık böyle işte gır şamata gülelim, işte iyi taraflarına bakalım, taktik de yorum yapalım, objektif olalım şeklinde bir tercihimiz var. Birilerini gücendirdiysek ya da atıyorum işte futbol konuşmadınız, şunu konuştunuz falan dendiyse de hani biraz şeklen bunu yapıyoruz. Çünkü bence %100. Herkesin buna ihtiyacı var.
2: %100 ortam çok gergin. Biraz en azından hazır böyle hani 3-0 4-0 olmuş bir maçtan sonra, hani maç sırasında da zaten bu artık bir rahatlayalım istiyorum. Yani anlıyorum herkesi de. Tabii ki herkes takımına çok aşık, çok seviyor, ama hani en azından skor böyleyken biz de biraz daha güzel gülelim edelim istiyorum.
3: Yani işte şöyle mesajlar alıyoruz. İşte maçı açtım, sesini kapadım, sizinle sohbete dahil oldum. Zaten hani biz sadece ikimiz de sohbet etmiyoruz. Bir sürü mesaj geliyor. O yüzden hani bütün herkese çok teşekkür ederim. Sadece hani Radyo Gol ailesine değil, dinleyenlerin de çok büyük katkısı oluyor. Çok keyifli bir akşamdı.
4: Vallahi Berkay, son cümleleri de ben kurayım o zaman. Gerçekten bir kez daha çok teşekkürler. Çok sağ ol, var ol. Çok keyifli bir yayındı. Gerçekten çok teşekkür ederiz bütün dinleyicilerimize. Yani her zaman mesaj atıyorsunuz, bakıyorsunuz. Mesela bir yayında bir şey yetişemiyoruz, hemen bir tane bir noktaya bakıyorsunuz, orada araştırmayı yapıyorsunuz. Çünkü biz konuşuyoruz, aynı zamanda maçı takip ediyoruz. Orada mesela çok önemli bilgiler de giriyor. Dinleyici yani bize öğretiyor.
3: Mesela yani mikrofonu açmayı unuttuğun anda dinleyen mesajına Berkay'ın sesi uzaktan geliyor. Biz belki bir saat konuşacaktık size öyle olmasanız.
4: Böyle bir talihsizlik sağ olsun ki dinleyenlerimiz toparlamış oluyor. Peki o zaman bir maç sonu yayının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.
5: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.

0: Kim ne dedi? Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.
1: 7 tane iş günü kaldı.
2: Doğru.
1: Yani buralara bırakmasın hikayeyi. Yani şimdi sen Lemina abi, şimdi senin sözleşme uzattığın oyuncuyla bugün gidecek mi gitmeyecek mi diye konuşuluyor. Sözleşme kiraladığın Leslie ile bugün Leslie devam edecek mi etmeyecek mi? 17'de bırakacaklar mı? Devre arasında gönderecekler mi? Ya bugün gönderseler acaba olur mu filan diye düşünmemen lazım.
2: Bir de diğerlerini, senin söylediklerin abi, bir de Lemina, Lucas ana planın parçaları değil mi? Bir de arkaya bak abi, orta saha rotasyonu da İlkay antrenmanda falan felaket diyorlar ya. Hızlı zor yürüyor diyorlar İlkay. Kaan'dan Galatasaray taraftarının herhangi bir beklentisi var mı? Orası da soru işareti. Zaten ikisini at çöpe abi. Yani daha doğrusu at çöpe derken yanlış anlamasın ikisi de yani. Kusura bakmasınlar ama
1: sezon bitmez,
2: bir beklentisi yok Galatasaray'ların ikisinden de.
1: Abi çok basit. Ben dün Trabzonspor maçını seyrettim. Aral'ı ikinci 45 dakikada oyunu aldı Fatih Tekke. Bak Aral gerçekten Galatasaray'ın neden almadığını ben dün o 45 dakikadaki performansla gördüm. Çünkü Aral kapalı savunmada birebir de çok kolay adam eksikten bir oyuncu. Yani Barış'tan daha farklı özelliği var. Yani Barış çok büyük, çok önemli bir oyuncu, çok büyük oyuncu. Ama Aral'la Barış arasında çok büyük fark var. Aral daha böyle bir çalım atan.
2: Yunus'a benziyor.
1: Tabii biraz daha kreatif bir oyuncu. Daha çalım atan, daha sıfıra inen, orada topu kesiyormuş gibi yapıp fake'i alıp sağ ayağıyla ilk top kesebilen bir oyuncu. Yani Galatasaray Aral'ı almış olsa bugün kanat aramıyordu, onu söyleyeyim. Yani Sané, Yunus, Aral, Barış Galatasaray'ın kanat rotasyonunu güle oynaya götürebilirdi. Yani hem de Türk oyuncu. Yani buralarda çok büyük hatalar yapıldı. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan'dan çıksan, İlkay'dan çıkabiliyorsan, ikisinden çıkıp yani Salih Özcan, sen al. Salih Özcan doğru söylüyorum değil mi? Meşiktaş'taki oyuncu.
2: Tabii.
1: Sen alabilirdin.
2: Ve boş taktiri.
1: Yani bu planlamaları Galatasaray ya yanlış yaptı ya da
2: yanlış yaptı ortada.
1: Ya da geç kaldı. Yani belki de yaptı.
3: Belki de plan yapmakta abi, geç kaldı.
1: Plan yapmakta zaten çok geç kaldı. Abi. Belki de planı uygulamakta abi, da geç kaldı. Şimdi Galatasaray için büyük abi, bir kaos
2: sen
1: var.
2: Sen de biliyorsun. Ve bu oyuncular sana geldi yani. Sen dedin ki Salih Özcan'ın Kaan'dan ne farkı var? Yedek bırakacağım Aral'a, niye 12 vereyim? E şimdi sen mesela Barış Alper'in kaldığı senaryoda aldığın kanat oyuncusu yedek kalmayacak mı?
1: Demiroviç'e yedek kalmayacak mı aldın?
2: Ha, mesela.
1: Ne kadar vereceksin?
2: Yani doğru bakış açısı değil bu.
1: Demiroviç'e aldın, 25'e mal ettin. E yedek oyuncu. Abi öyle bakmayacaksın meseleye.
2: Aynen
1: bir
2: öyle.
1: De Aral'ın,
2: bir de yerli ya.
1: Ta, hikaye o zaten. Yani Galatasaray önemli yerlileri, kendisinin alabileceği yerleri rakiplerine kaptırdı. Bence buralarda da büyük sorun var. Ve bak bu oyuncuları alsaydın sen, Salih'i alsaydın, Kaan'dan çıksaydın, ne bileyim Aral'ı alsaydın, bugün Galatasaray taraftarının bu kadar tepkisiyle de karşı karşıya kalmazdın.
2: Net.
1: Yani Lemina ile sözleşme uzatmasaydın, ya bugün iyi oynadı Allah'a var. Bir şey diyemem yani. İlk 45 dakika performansı iyi. Ya bugün ben mesela Davinson Sanchez'i çok beğendim. Geçen haftaki Davinson Sanchez tabii. Nerede, bu haftaki nerede? Yani geçen hafta ben ilk 45 dakikada beğenmiştim
2: ya.
1: Bu arada.
2: Bir ara gol bile atıyor.
1: Davinson Sanchez geçen hafta ilk 45'te de beğenmiştim ben. İkinci 45 dakikada. Abi maç eksiği yeni.

0: Dünya Kupası'ndan geldi. Bak buralar çok kolay değil. Davinson Sanchez öyle elinin tersiyle itebileceğim bir oyuncu değil canım. Yani. Davinson Sanchez çok değerli bir oyuncu. Buraları iyi planlamak lazımdı, evet. Geçen hafta ile bu hafta arasında şöyle bir fark var. Yani Galatasaray geçen hafta da aslında Çorum karşısında maçı kazanabilirdi. Yani son dakikalarda kazanabilirdi. Ama geçen hafta ile bu hafta arasında bugün daha fazla konsantre olan bir takım görüyoruz. Yani aşağı yukarı aynı takım oynadı bugün değil mi? Sané'nin yerine Lemina oynadı bugün. Evet. Yani oyun içindeki kurgu farklı olabilir. Ya bir de bu bildiğimiz, yani geçen seneden beri Galatasaray taraftarının gözünün kapalı yazdığı bir 11 bu. Hani 10 tane ismi zaten yazıyorsun.
1: Ya zaten maçtan önce söylediler ya abi, geçen seneki
0: 2-0'lık Trabzon. Sene,
1: pardon,
0: bir önceki sene.
1: 2024-25.
0: Trabzon deplasmanı.
1: Muslera'nın Galatasaray'da forma giyerken Trabzonspor deplasmandaki kadro sadece Muslera yok, Uğurcan var.
0: Evet.
1: Geçen hafta dedim ya, 2025 model abi Galatasaray aslında, bu sahaya çıkan Galatasaray yani.
0: İşte o dönüşüm yapamadı. Yani eleştiri bölümümüz hep o zaten. Yani bugün Galatasaray 4-0 kazandı. Taraftar mutludur. Ama oynanan oyundan bir memnuniyetsizlik olabilir. Yani az önce Hikmet de rakamlarla da anlattı. Yani biraz yani kalbur üstü bir takıma karşı, ya abi işte tabii hep farklı değerlendirilebilir. Yani maç değerlendirmek lazım. O zaman da Galatasaray böyle ikinci viteste oynamayabilirdi.
2: Tabii.
0: Yani o zaman da Galatasaray vitesi arttırabilirdi. Çünkü sezon başı yani biraz da bu maçlar böyle bir daha böyle bir lige adapte maçtır yani. Davinson Sanchez Dünya Kupası sonrası ikinci resmi maçı da oynuyor. Hiç hazırlık maçı oynamadı. Bunlar hazırlık maçı gibi Davinson'a.
2: Bir de şey
0: maç ritmini arttıran maçlar.
2: Takımla yani birlikte çalışma meselesi çok önemli bir olay. Davinson kendi kendine offside taktiği yaptı. 3 tane ayrı pozisyon izledi.
0: Bugün bir tane yine arkaya kaçırdı mesela. Çok enteresan.
2: Yani çizgi sabit. Davinson o çizginin önünde duruyor. Önünde dururken offside taktiği yaptığı pozisyon var. Ama maç esnasında senin bence çok güzel bir tespitin var abi. Bu Galatasaray taraftarının bu anda içinde bulunduğumuz duruma gösterdiği reaksiyon biraz da oyuncuların yüzünün eskimesi, bazı oyuncuların üstüne inanılmaz derecede yük binmesi. Barış Alper her sene 50 tane maç oynuyor.
1: Tabii.
2: Abdülkerim Bardakçı'ya bakıyorsun 44-45 tane maç oynuyor.
0: Davinson da öyle.
2: Davinson Sanchez'i kesemiyorsun.
0: Salah'ı da öyle.
2: Evet, Salah'ı yani Singo sene içinde 3 kez sakatlandı, bütün olay Şalay ile bitti. Torreira'yı kesemiyorsun.
0: Hep aynı 11 ile oynuyorsun.
2: Lemina'nın kronik 2 tane sakatlığı var ve sen buna rağmen Lemina'yı sürekli oynatmak zorundasın. Osimhen'in arkasında kimse olmadığı için onu da alamıyorsun. Şimdi Galatasaray taraftarı diyor ki tamam, bu takımda bir özveri var ama eskidi artık bu takım. Yani omurgası eskidi bu takımın. Omurgası yıprandı bu takımın.
0: Abi bu adam mesela işte. Allah'ın bir yani gerçekten bir lütfu ya. Evet. Yani bu adamın yani Osimhen'in Galatasaray'da forma giyiyor olması filan, yani gerçekten bazen insan böyle rüyanda görsen inanamayacağın bir durum bu. Icardi de öyleydi.
1: Tabii.
0: Yani Icardi'nin de Galatasaray'ın en büyük şansı son 4 yılda, Galatasaray 4 yıl üstte şampiyon oldu ama yani en büyük şansı çok büyük oyuncularla çalışma imkanı buldu. Yani Okan Hoca da öyle. Tabii. Okan Hoca şimdi bunu yanlış anlamasınlar. Yani o Okan Hoca eleştirisi gibi değerlendirmesinler. Yani Galatasaray Icardi arkası Mertens oynadı. Geçen sene Osimhen, bir önceki sene yani bir an Osimhen, ya şöyle düşün. Osimhen'i yani senin elinde Icardi ve Batshuayi varken sana Osimhen fırsatı doğdu ve aldı bu kulübü yönetenler. Bence çok doğru bir iş yaptılar. Ve Icardi çapraz bağ koparttı. Sen eğer Osimhen'i almamış olsaydın Galatasaray o sene şampiyon olamazdı. Tabii. Osimhen seni tuttu o yarışta. Yani işte bugün yine geldiğimiz noktada Batrakol'la ilgili beklentiler çok yüksek. İnşallah Galatasaray'ı yönetenlerin, bu transferleri gerçekleştirenlerin beklentilerini karşılar. Taraftarın beklentilerini karşılar. Bir potansiyelden bahsediyoruz. Yani çok farklı. Şimdi rakamlarına baktığımız zaman çok iyi rakamları var.
1: Gol asist rakamları müthiş. Batrakol'da benim en çok sevdiğim ve hayran olduğum olay ne biliyor musun abi? Yani böyle heyecanlandırıyor. Oyuncunun kendine olan özgüveni. Yani Lokomotiv Moskova'dayken de 5 büyüklükten teklif gelirse 20 milyon euroya çıkış maddesi koydurması. Galatasaray'a gelirken de 55 milyon euroluk serbest kalma bedeli. 55 milyon euro. Evet. Diretmesi. Ya bu bir oyuncunun kendine olan özgüvenini net bir şekilde ortaya koyuyor. En yakın örneği Kim Min-jae. Singo'da da var.
0: Singo'da 60 koydurdular.
1: 60. Abi Singo'da da zaten... Şu an kapında olan kulüplere bakar mısın? Inter'le Newcastle mesela. Var piyasası. %100 bence Batrakov zaten Şampiyonlar Ligi'nde performans sergiledikten sonra belki Galatasaray'ı orada tatmin etmeyecek 55 milyon euro. Çünkü zaten bu oyuncuya sen 30 verdin.
0: Keşke koymasalardı.
1: Bir de ama gelmiyormuş abi. Hmm. Diretmiş. Bunu koyarsanız gelirim.
0: 70...

0: 45 koysalarmış abi.
1: Abi oyuncu belirlemiş. Oyuncu ve menajeri belirlemiş rakamı. Eğer bu maddeyi koymazsanız gelmem demiş Patrokov. Çok açık ve net. Ya o yüzden bu futbolcunun abi hani Galatasaray'ı bir basamak görüp Avrupa'da çok daha büyük bir takıma gideceğini yani.
0: Ya bu arada konuşuyoruz ya, keşke öyle bir performans sergilese de 25'e aldığını 55'e satabilsen ya. Tabii bu nerede abi, bizim hiç görmediğimiz bir şey bu.
1: Abi Galatasaray'ın rekoru ne? Saşa Boy değil mi? 30.
0: Evet. 35. Yani hadi evet. Maç muç falan içinde bir paket ya, 35 lira ona ya, 30 değil. 30 para.
1: Gitsin 55'e. Ya tabii, yine rekor olur.
0: Tabii 55'e gitsin. Ya şimdi burada gidecek bir tane, çok büyük paraya gidebilecek bir tane oyuncu var potansiyel. Gördü de. Yani 130'ları, 140'ları biraz zorlasan 150'leri gördü Osimhen. Yani o da abi gerçekten hani Osimhen deyince insanın böyle yüzünde bir gülümseme oluşuyor ya. Yani
1: ne, 63 gol, 16 asist, 79 bu, gol, skor katkısı.
0: Abi Hacı 72 60 düşün. 192 maçta Hacı, bu 76 maçta 63 60. Bu geçen sene, yani geçen 2 yıl ya, 1,5 yıldı bu adam, 1,5 yıl, 2 yıl. Geçen tabii sene yarım oynadın say yani sen Osimhen'i.
1: 34'te 20.
0: 20 maç oynadı ligde. Yani bu adam geçen sene sakatlık, işte Afrika Kupası, o bu filan olmasaydı Galatasaray geçen sene bu kadar zorlanmayabilirdi şampiyonluk yarışına. Galatasaray yani yine şampiyon oldu, zorlanmadık diyen olabilir ama bence zorlandı Galatasaray. Osimhen yokken çok zorlandı. İşte Osimhensizliğe bir şey bulması lazım Galatasaray'ın. Yani Osimhen'in arkasında işte Galatasaray strateji değiştirdi. Şimdi oraya bir tane Osimhen arkası daha Osimhen'in yokluğunda problem çıkartmayacak bir oyuncuyla yola devam etmek istiyorlar. İşte o da muhtemelen Demirović. Yani onları bir konuşalım. Transfer. İnsanların en çok merak ettiği konu.
1: Tabii ki.
0: Transfer. Okan Hoca'nın açıklamaları, oyuncuların açıklamaları geldiyse arkadaşlarımız onları da hazırlasınlar. Ben maç önü Okan Hoca'nın açıklamasında şeyi çok beğendim ama. Yani geçen hafta biz kulübeden oyuna atacak hamle oyuncusu sıkıntısı yaşadık. Bence Sané'nin performansından memnun değildi ama onu da çok kibarca dile getirdi. Yani Sané bizim
2: için değil.
0: Yani biz Sané'yi bu kez bir hamle oyuncusu olarak değerlendiriyoruz dedi. Bu. Yani o sene değişikliği yaptık. Demene'yi aldık. Sané'yi forvet arkasına aldık. Sané'nin performansından da memnunum. Geçen hafta pozisyonların içindeydi. Devamında kulübeden getirecek oyuncumuzun olması önemli. Geçen hafta bunun sıkıntısını yaşamıştık diyor çok. Ya aslında Sané'nin performansından memnun değildim ama bunu kibarca anlatıyorum.
2: Hoca fatura kestim demiyor.
0: Demiyor.
2: Ki ben onu maçın ilerleyen dakikalarında kullanacağım.
0: Çok son derece yerinde bir açıklama.
2: Çok yani güzel bir iletişim dili bu arada.
0: Aynen.
2: Bu aynı açıklama.
0: Maç öncesindeki açıklama.
2: Maç öncesi açıklama. Bu Okan Hoca da bu arada bir şey söylerken başka bir şeyi işaret etme olayı yok. Çok net bir şekilde koymuş burada.
1: Zaten bu yüzden Yıldız yönetiminde evet. Okan Burun yani marka bir numara Okan Hoca Yıldız yönetiminde.
2: Ya geçen hafta onları kilidi kıramadık da. Ondan dolayı böyle bir değişiklik yaptık diyebilirdi mesela ama onu söylememiş. Özel haber: Galatasaray Demirović'i istiyor, satacak mısınız? Stuttgart sportif direktörü Fabian Wohlgemuth, ekstrem bir rakamda anlaşırsak neden olmasın, Demirović'i satmayı düşünmüyoruz ama 30 milyon euro üstü bir rakama olursa veririz, yoksa satmak zorunda değiliz. Demirović bizim için önemli bir futbolcu demiş ama bu çok klasik bir Alman pazarlama yani stratejisi.
0: Yani ne diyecek ki, biz tamam Galatasaray 17 teklif etti, 18'e veririz diyecek hali yok. Bu bir süreç abi, şu anda bir süreç yürüyor Demirović'le ilgili. Bu arada herkes çok yakın olduğu konusunda Galatasaray'da takip eden arkadaşlarımıza bakıyorum. Yani bitirmek üzere olduğu konusunda haberler geliyor. Bendeki yani bilgi o kadar Galatasaray'ın çok yakın olduğu yönünde değil. Yani bir pazarlık yürüyor işte. Onlar 30 diyor, Galatasaray 17 diyor. Yani nerede buluşulur, buluşulabilir mi, nasıl devam edilir bilmiyorum. Ama oyuncu tarafının Galatasaray'a sıcak olduğu bilgisi var. Yani oyuncu tarafıyla ilgili bir problem olmayacağı gibi bir durum var. 4 milyon euro civarında bir rakama galiba.
1: Ben de bendeki bilgiyi ileteyim Arık abi. Hatta fotoğrafı da ekrana getirebilirsiniz. Mehmet Ersoy çok uzun süredir rahmetli babamın bir arkadaşıdır o da.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Almanya'da Mahmut Küçük. Mahmut Küçük Allah büyük fotoğraf abiydi. Aynen evet, toprağı bol olsun. Çok sağ ol Arık abi.
0: Ben yetiştim.
1: Ya çalıştın mı sen?
0: Düşün,
1: biz yetişemedik yani orada. Bayağı yaşlanmışsın Arık abi. Cansın. Teşekkür ediyorum. Mehmet abinin oğluyla karşılaşmışlar Stuttgart havaalanında ve nitekim de Demirović Galatasaray'la görüştüğünü doğruluyor ve önümüzdeki hafta haber bekliyorum.

0: Galatasaray'da forma giymek istiyorum ifadesini kullanıyor. Şu anda bendeki bilgi de evet Galatasaray'ın net bir şekilde transferinde çok ciddi bir mesafe kat ettiği ve Alman kulübüyle aslında sportif direktör 30 milyon euro demiş ama 20 milyon euro bandında bir anlaşma yakın. Futbolcu da Galatasaray'a gelmeyi kabul etmiş durumda. Fakat bir anlamda Galatasaray'da tek bir kontenjan kaldığı için evet. O kontenjanın işte Demirović gibi net bir santrafor ama ki kanat olarak da ya da yardımcı oyuncu olarak da oynayabildiğini söylüyor futbol bilgisine güvendiğim isimler. Sen de biraz sonra yorumlarını yaparsın. Deyim yerindeyse Galatasaray'da gerçekten de efsane isimlerden bir tanesidir sağladığı katkıyla. Necati Ateş'e benzetiyorlar Demirović'i. Kılık.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti.
6: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

0: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün çok özel bir konuğumuzu stüdyoya getirmeyi başardık. Bir kere Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Selim hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba canım, hoş bulduk. Nasılsın?
0: İyidir hocam, sizi sormalı.
1: Vallahi süper, müthiş. Galatasaray'ımız dün 4 gollü bir galibiyet aldı. Güzel bir futbol vardı maç sonrası. Şu anda çok mutluyuz.
0: Yani tabii Selim hocam, birçok şey konuşacağız. İlk başta tabii en sıcak gelişme tabii ki Galatasaray maçını sizinle ele almak isteriz. Birçok detaya değinmek isteriz ki bugün aralarda böyle, yani aslında çok fazla bölüneceğiz ama böyle 20 dakika aslında böyle part part halinde gideceğiz. Böyle ilk iki partı aslında Galatasaray'a ayırmak istiyorum hocam sizinle beraber. Sizinle de stüdyoda yayın yapma şerefine erişmek bizim için çok büyük bir onur. Çok büyük bir keyif, onu baştan hatırlatmış olalım. Peki hocam, yani 4-0'ın aslında maç sonu programında her zaman sorduğum soruyla başlamak isterim. Yani bu 90 dakikalık oyunla Selim Hoca neleri gördü? Nasıl bir oyun gördü? Yani skor 4-0'ın oyunu muydu diye eleştiriler de var. Yani 5'e 6'ya 7'ye gidebilirdi diyenleri çok az gördüm. Ama çok doğru oynayan bir Galatasaray olduğunu söyleyen bir kesim de var. Selim Hoca maçı şöyle bir 90 dakikasını kronolojik olarak analiz edecek olursa konuya nereden bakar, nasıl bakar, doğru mu bakar yoksa eksik mi bakar? Hocam sizdeyiz.
1: Öncelikle alışık olduğumuzun dışında bir 11 ile başlandığını söyleyelim. Orta sahada değişiklikler vardı. Bugün Saray'ı 10 numara bölgesinde, Lemina ile Torreira ise orta sahanın ortasında izleme fırsatı bulduk. Yunus Akgün de alıştığımız Sané'nin yerine sağ kanattaydı. Yunus'un sağ kanada geçmiş olması Galatasaray'ın oyun isteğini arttırdı diye düşünüyorum. Sané'nin son zamanlardaki isteksizliği, geçen seneden bu yana sahada gösterdiği vücut dili Okan Buruk'un birazcık gözüne batmış olmalı ki orada çok daha istekli, çok daha pozisyonların içine girmek isteyen bir Yunus Akgün'ü izledik. Osimhen yine her zamanki gibiydi. Takımı için koşan ve takımı ateşleyen bir Osimhen izledik. Bence bütün oyuncuları yukarı çeken bir isim %100. Yani. Zaten attığı iki gol, yaptığı asist bunların cabası. En son ben Osimhen'i sol kanatta Barış Alper'e ortalar açarken gördüm. Hani bazı bir asist yapmaya çalışmaya devam ediyordu. Barış'a gol attırmaya çalışıyordu. Gabriel Sara 8 numarada izlediğimiz oyuncu bugün 10 numarada, biraz daha blokların arasında ve rakip ceza sahasına yakın şekilde izledik. Torreira, Lemina ise orta sahada defans önünde başladı bildiğiniz gibi. Burada da daha dirençli bir ikili olarak biliyoruz Torreira ve Lemina'yı, ama

0: rakip takımdan fazla bir aksiyon göremedik. Yani biraz daha düşen, seken topları toplayıp takımın geri kalanına dağıttığı bir maç oldu Torreira ile Lemina'nın. Ben yine Jakobs Barış hattına bir dikkat çekmek istiyorum. İki sezondur birlikte oynayan bu iki oyuncu sol kanadı güzel işliyor diye düşünüyorum. Hem defansif hem hücum anlamında Jakobs Barış Alper ikilisinden son derece mutluyum. Sané'de bugün bir değişiklik vardı. Dinleyicilerimizin gözüne çarptıysa dünkü maçta oyuna girdikten sonra sağ kanat yerine biraz daha merkezde konumlandı.
1: Doğru.
0: Bu oyuncunun zaten daha önce 10 numara bölgesinde oynadığını yaşı küçükken Manchester City'den önce Schalke'de. Yaşı daha küçükken 10 numara bölgesinde oynadığını, buralara alışık olduğunu ve buralarda ince işler yapabildiğini zaten biliyorduk. Maçın sonunda da birkaç tane etkili hücum aksiyonu oldu. Hatta Barış Alper için hazırladığı bir pozisyon var. Barış Alper sağına çekip yararlanamamıştı. Valla burada Erzurum'a da birazcık dikkat çekelim. Kanat akınlarıyla defansın arkasına atılan toplarla zorlamaya çalıştılar Galatasaray'ı ama pek başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Biraz zayıf bir Erzurum takımı buldum. Ligin ilk maçında da zaten 3-0'lık bir yenilgi almışlardı. Orada hakem birazcık konuşulmuştu ama bugün...
1: Evet, doğru.
0: Bugün Galatasaray'ın üstünlüğü biraz daha ağır bastı. Senin de dedi, yayın açarken dediğin gibi belki 6'ya, 7'ye, 8'e gidebilecek bir maçtı ama 4-0'da kaldı Galatasaray. Biraz daha topu rakibe de verdiğini söyleyelim bu maçta.
1: Ya o çok ilginç geldi bana. Arada tam yayına girmeden hocam size bahsediyordum. Topu rakibe vermesi Galatasaray'ın. Yani tabii ki skor kaynaklı olarak yani 2-0 öne geçtiniz ve rakip de size bir şeyler göstermesi gerekir. Belki anlaşılabilir ama bana maç öncesinde şöyle bir şey söyleyecek olsaydınız hocam. Hocam tekrar bir düşünün isterseniz gibi derdim. Yani Erzurum maçta topla daha fazla oynayacak. Galatasaray maçı 4-0 yenecek. Yani böyle bir istatistik kağıdının ortaya çıkması beni bir hayli şaşırttı. Yani burada skor kaynaklı mıdır hocam tamamen, yoksa Galatasaray bunu bu sezon çok gösterecek mi? Yani topu rakibe verip esasında birazcık daha topa sahip olmadan daha çok skora gittiği maçlar görecek miyiz bu şekilde yani hocam?
0: Galatasaray kadrosunda çok fazla patlayıcı koşu yapabilen ve defansın arkasına sarkan oyuncular bulunuyor. Bunu bence bu maça başlayan hem Yunus hem Barış Alper Yılmaz hem de oyuna sonradan dahil olan oyuncular, hani Leroy Sané, Eren Elmalı gibi oyuncular çok iyi yapabiliyor. Skoru da ele geçirdikten sonra topun rakibe bırakılmasını ben çok yanlış bulmuyorum. Bu Galatasaray dinamiklerine biraz ters gibi görünebilir ama Galatasaray'ın topu rakipte oynayacağı çok maç olacağını düşünüyorum bu sezon. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarındaki eşleşmelere de bağlı olarak. Bu hem sezon başında bu tarz maçların bir provası olarak değerlendirilmiş olabilir. Bunun dışında birazcık Erzurum'un da zayıflığından ötürü takımı dinlendirmek ve gelecek fikstürleri hazırlamak için yapılmış bir değişiklik de olabilir. Genelde Galatasaray'ın maçın bütün bölümüne domine ettiğini ve topa sahip olan takım olmaya çalıştığını görüyoruz.
1: Hocam çok yüksek müsaadenizle bir son dakika haberim var. Ondan sonra tabii ki size tabii ki sözü tekrardan vereceğim ancak Kauno Zalgiris, yani Zalgiris Kaunas Beşiktaş eşleşmesinin ikinci maçını İspanyol Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek karşılaşmayı. Bunu da son dakika gelişmesi olarak sizlere aktarmış olalım. Hocam Galatasaray diyorduk. Lütfen sizinle devam edelim. Bu arada tabii ki biz de bir hocamla beraber spor kanalını takip ediyoruz. Atletico Madrid'in şu anda çok şık bir golünü izleye duruyoruz. Hocam dilerseniz Galatasaray'a devam edelim.
0: Beşiktaş'ı da ilk maçtaki galibiyetinden dolayı tebrik edelim lafın arasında. Galatasaray'a dönecek olursak bugün benim için önemli artılardan bir tanesi Leslie Ugechukwu'ydu. Ben oyuna girdikten sonra son derece kendine özgüveni olan ve hani toplu oynamaktan çekilmeyen bir oyuncu gördüm, çekinmeyen. Renato Nagai'yi birazcık heyecanlı gördüm. O da maçın son bölümünde dahil olmuştu Torreira yerine. Ya bir orada birazcık daha pas bağlantısı olarak kullanılabilecek bir oyuncu Naga ama çok genç olduğunu da göz ardı etmemek lazım.
1: Doğru.
0: Hani Naga varken neden hala orta sahaya Leslie gibi bir transfer yapıldığı soruları çok gündeme geldi.
1: Ki hocam çok eleştiriyorlar. Yani genelde Ugechukwu'nun ilk performansı çok fazla tepkiye sebebiyet vermişti hocam. Yani radyoda çok

0: Ama siz iyi gördüğünüzü ifade ediyorsun yani son maç Erzurumspor maçı.
1: Ben Erzurumspor maçı özelinde iyi gördüm oyuncuyu. Birazcık tırnak içinde fulleli toplu oynamayı seven bir oyuncu olduğu da söyleyebilir fiziksel özelliklerine rağmen. Ben hani pas bağlantısında hatasız bir şekilde oynadığını, oyunu nasıl açtığını gördüğümüzü düşünüyorum. Naga'yla karşılaştırması da güç bir oyuncu. Hem fiziksel özellikleri hem de kariyer ya. Yolları çok farklı. Uge Çukwu'nu Premier Lig görmüş. Chelsea'ye transfer olup sonra Burnley'de bir sene forma şansı bulmuş bir oyuncu. Naga için bunu söyleyemeyiz. Çok daha farklı bir background'dan gelen bir oyuncu.
0: Portekiz menşeili geldi.
1: Portekiz menşeili. Roland Salah'ı dün gol attı. Onu söyleyelim. Ben Okan Buruk'un zaten sağ bekte orijinal bir sağ bekten ziyade Salahi'ye yer vermesine, bu alışkanlığının sebebinin oyuncunun ceza sahası ve çevresinde eski alışkanlıklarından ötürü daha etkili olması diye düşünüyorum. Olabilir. Dün de golünü attı. Korner pozisyonu da olsa.
0: Hocam biraz eleştiriler var aslında. Yani size değil tabii ki de. Size de olursa okurum bu arada, onu da söyleyeyim. Ama Sadık Bey'in mesajları var. Sadık Avşar şöyle aslında dünle alakalı siz genel olarak pozitif gördüğünüzü anlıyorum şu ana kadar tabii ki aktardığınız bilgilerle. Biraz da negatif tarafından bakan bir dinleyicimiz var. Sadık Bey'in de yorumuna aslında bahsedeyim ki biraz daha farklı boyutlu bakalım istiyorum. Yani İstanbul'dan merhabalar Sadık ben demiş. Yorumlarınızı dikkatle, özenle ve severek takip ediyorum ve dinliyorum demiş. Fakat dünkü oynanan Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz beni çok şaşırttı demiş. Barış Alper Yılmaz tüm topları neredeyse ezdi demiş. Pozisyona girmekte zorlandı. Rakip arasında dağıldı demiş. Yani Barış Alper Yılmaz'da bir problem mi var? Oynadığı yerle alakalı mı? Takımla alakalı mı? Veyahut da oyuncu kadrosunda şimdi sahada oynayınca daha rahat ediyor diyorlar hocam. Belki siz daha doğrularsınız bu konuyu. Solda oynadığını görüyoruz oyuncunun. Bu mu etkiliyor yoksa başka bir problem mi var? Şu anda oturmadı mı hocam yoksa siz yok ben katılmıyorum. Bence Barış Alper mutlaka üzerine koyacaktır. Bugünlerde de iyi gözüküyor bana göre mi diyorsunuz hocam? Nereden bakıyorsunuz konuya?
1: Ben dinleyicimizin yorumuna katılıyorum. Yani katılmamak elde değil. Barış Alper'in hani maç içerisinde tırnak içinde ezdiği topları, hani verim alamadığı pozisyonları görüyoruz ama Barış Alper zaten aslında sürekli aldığı toplarla efektif olan bir oyuncu profili yerine biraz daha fiziksel özelliğiyle, rakibi yıpratmasıyla öne çıkan bir oyuncu. Yani sahada bulunması, o topları alıp hücum aksiyonlarına girmesi her halükarda hani ne kadar o hücum aksiyonu başarılı ya da başarısız olsa da rakip takımı yıpratıyor ve yani oyuncu ben buradayım diye kendine hissettiriyor rakibe. Bir de şu konuya da ele almak lazım. Oyuncu ciddi transfer gündeminde. Şu anda hani Avrupa'daki birçok kulübün transfer radarında olduğunu okuyoruz ve tahmin ediyoruz. Oyuncunun maç içinde bir şeyler yaratma isteğinin arkasında yatan ana nedenin bu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu tarz hücum oyuncuları, özellikle fiziksel kuvvetine güvenen hücum oyuncuları da bu kadar istekli olunca, bir şeyler yaratmaya çalışınca topları ezebiliyorlar. Hmm. Hani oyuncunun aslında fazla top ezmesi kötü bir gösterge gibi görünse de benim bakış
0: çok
1: açımda
0: çok deniyor gibi mi hocam,
1: doğru,
0: size göre?
1: Oyuncu çok deniyor ve sürekli bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Kaçırdığı pozisyonları ben de takip ettim dün, özellikle yayın başında da konuştuğumuz Sané'nin yaratıp Barış Alper'in sağına çekip out'a vurduğu pozisyon.
0: O son pozisyondu galiba,
1: son
0: hocam
1: pozisyonda.
0: Maçın son pozisyonuydu.
1: Maçın neredeyse son pozisyonuydu. Ya oyuncu deniyor. Hem kendi pazar değeri için hem de Galatasaray için savaşıyor bence. Burada negatif bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sadece maçtan maça üretkenlik seviyesinin değiştiğini düşünüyorum. Hı. Çok ürettiği, çok daha fazla gole katkı verdiği maçların da aslında altında bu mücadelesi ve pozisyon yaratma isteği yattığını düşünüyorum.
0: Aynı dinleyicimizden şöyle bir ilave de gelmiş. Yani sahanın iyi taraflarını kendisi de ayırmış ama negatif taraflarıyla alakalı. Abdülkerim ve Sara'dan da çok memnun olmadığını söylemiş. Yani hocam siz katılır mısınız? Veyahut da bana göre Sara'yı 10 numarada, Abdülkerim'i sol stoperde beğendim. Veyahut da şu sebepten dolayı beğenmedim. Ya da şusunu beğendim, busunu beğenmedim şeklinde nasıl yorumlarsınız?
1: Kaptanla başlayalım. Hı-hı. Bence şu anda kaptan Abdülkerim her ne kadar performansı soru işaretli olsa da takımın en önemli taşlarından bir tanesi bence. Takımın hafızası. Yanında da güçlü bir stoper olduğu zaman performansının yükseldiğini düşünüyorum ve dün Davinson Sanchez'in performansını beğendim açıkçası. Abdülkerim'in şöyle iki özelliği var. Birincisi, Dünya Kupası'ndaydı. Orada bir yani takım erken elense de belli bir yolculuk, belli bir macera yaşadılar. Sonradan takıma katıldılar. Ne kadar dinlendiğini sorgulamak lazım oyuncunun. Bence Abdülkerim'in şu anda performans soru işareti yaratsa da sezonun ilerleyen dönemlerinde fiziksel gücünün de yerine oturmasıyla, maç ritmini kazanmasıyla daha iyi hale gelecektir diye düşünüyorum. Oyuncunun yaşlandığını ve ilk geldiği sezondaki gibi dinamik, hızlı olmadığını dikkate alıyorum. Fakat takımın kaptanı ve benim çok güvendiğim bir oyuncu Abdülkerim. Bu sezon takımda ilk 11'de kullanılacak ana stoper oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum.
0: Seneye belki bir tasarruf mu olur hocam?
1: Seneye bir tasarruf olabilir. Çünkü savunma hattı da yenilik istiyor. Oyuncularımız artık eskimiş durumda. Fakat Abdülkerim'e şu anda güveni bırakmaya pek niyetli değilim. Birazcık erken olduğunu düşünüyorum.
0: Çok katılırım hocam size. Birçok şeyi tabii ki değerlendiririz. Bilerek hocam ilk bölümde ister istemez size birazcık daha fazla söz vermek istedim. Çünkü hazır sizi bu kadar zar zor yakalıyoruz hocam stüdyoda. Hakikaten hani bizler adına çok büyük bir onur. Bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Peki hocam tabii ki...
1: Bil mukabele.
0: Tabii ki Abdülkerim'i konuştuk ancak Gabriel Sara konusunda da dinleyicimiz böyle bir isteği var. Yani Gabriel Sara'nın 8'de oluyor, 10'da olmuyor mu? Yoksa Galatasaray'da sonuç olarak şimdi 10+4 kuralından dolayı 10 tane yetişkin yabancı alınabildiği durumu var. Yani size göre, sizin konuya bakışınıza, ele alışınıza göre Gabriel Sara'nın dünkü performansı nasıldı? Gabriel Sara uzun vadede Galatasaray'da ne rolde olmalı ve yoksa gönderilmeli mi diye sorayım hocam.
1: Dünkü performansı 10 numarada bence çok kötü değildi, açık konuşmak gerekirse. 10 numara pozisyonuna daha az alışkanlığı olan, sırtı dönük top almaya daha az alışık bir oyuncu. Ben Gabriel Sara'nın ehemmiyetini şöyle anlatmak istiyorum. Şu anda Galatasaray takımındaki kreatif oyuncu, yani gol yollarında
0: atak hazırlayıcısı.
1: Atak hazırlayıcı ya da bir anda bir sihirli değnekle müthiş bir orta açıp Osimhen'i ya da stoper oyuncularından birini kafayla buluşturup gol attırabilecek. Yani takımın bence şu anda Gabriel Sara üretmek için en önemli umutlarından bir tanesi. Dolayısıyla nasıl oynarsa oynasın, onun bu değerini göz ardı etmeyip takım içerisinde bulunmasını ben kendi adıma tercih ederim. Fakat dünkü performansında da geçen sene bütün sezon boyunca 8 numara olduğunu biliyoruz. Bence Okan Hoca Batrakov transferine rağmen, Leroy Sané'ydi orada bir bence maç sonunda denemesine rağmen, Gabriel Sara opsiyonunun da sezon boyunca 10 numara bölgesinde kullanılabileceğini göstermek ve özellikle biraz daha ligdeki nispeten zayıf takımlara karşı burada onu değerlendirebileceğini gösterdi. Ben Gabriel Sara'nın genel anlamda takım için çok değerli bir oyuncu olduğunu, özellikle kullandığı duran toplarında çok etkili olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla takım için vazgeçilmez şu anda. Aynı zamanda takımın yani kısa süredir burada olmasına rağmen hafıza isimlerinden biri bence. Yani takımın bizim alıştığımız baskılı oyununun en önemli mimarlarından bir tanesi. Maçtan maça performansı değişiyor oyuncunun. Bazen işte 8-9 puanlık, bazen 4-5 puanlık performansları izliyoruz ama Gabriel Sara'nın kalitesini birazcık tartışılmaz buluyorum. Sadece motivasyon seviyesi iyi gözlemlenmeli oyuncunun bence. O da Brezilyalı bir oyuncu ve biraz daha rahat bir vücut tipine sahip. Bunun, yani bu dış görünüşün oyuncunun kendi aslında kafasının içinde yaşadığı motivasyonu pek yansıtmayabileceğini düşünüyorum. Bence takım için çok değerli bir oyuncu.
0: %100 katılırım. Yani bir kere şöyle de bir durum var. Yani dünya futbolunun %40 atak şutlarının yani gol pozisyonlarının diyelim %40'ı sonuçlanan gol pozisyonları yani gollerin %40'ının neredeyse artık duran toplar üzerinden geldiğini biliyoruz. Bu kadar keskin bir duran top kullanıcısının da

0: değeri ister istemez kat be kat artıyor ve hani Gabriel Sara dün bile mesela köşe vuruşunda Şallahi'yi besleyebildi. Yani evet, eleştirilen bir noktası var Sadık Bey'in bunu, bu konuda, ama yani duran topların öneminden de dolayı ki Galatasaray'ın duran toplarda ne kadar etkili bir takım olduğunu hocam siz en iyi yorumlarsınız zaten, ama yine de Gabriel Sara'nın oyun içindeki birçok kısmının dışında bir de bu duran top meziyetinin de önemini ben de kısaca naçizane ufak eklemek isterim. Hocam tabii ki maçı konuşmaya devam ediyoruz ama bir araya gitmeden önce sizinle beraber dilerseniz şunu yapalım istiyorum. Size klasik olarak oyuncu grubunu soracağım ve puanlama alacağım. En azından maçın bir karnesini çıkaralım istiyorum. Erzurumspor tarafından da yaparsak hocam, hani en azından bir puan alırsam çok kısa bir yorum vesaire çok mutlu olurum. Hocam isterseniz dilerseniz ev sahibi ekip Erzurumspor'dan başlayalım. Kısa geçelim, sonra Galatasaray kısmını biraz daha uzun ele alırız ama kaleci Orban içe kaç puan veriyorsunuz hocam?
1: 4-0'lık bir mağlubiyet aldı takımı. 5 puan veriyorum.
0: Peki savunmada Orhan'a soracağım sağ bekte.
1: Orhan bugün en çok öne çıkan isimlerden biriydi. Orhan'a 7 puan vereceğim Erzurum'da.
0: Peki Gerhalyu ve Yakup ikilisine tek tek puan alacak olursak.
1: Bu ikiliye yani bugün çok şansları yoktu bence. Karşılarında ligin en iyi, belki dünyanın en iyi forvet oyuncularından biri oynuyordu. 6'şar puan veriyorum.
0: Peki Muyakiç'e devam edelim sol bek'e.
1: Bence Yunus çok etkili oldu sağ kanatta bugün. O yüzden Muyakiç'e 5 puan vereceğim.
0: 5 puan aldı. Peki orta sahada Bahiye'ye bir puan alacak olursak, 6 numarada Bahiye'ye.
1: Bahiye de orta sahada bence önemli oyunculardan biriydi bugün. 7 puan vereceğim.
0: Peki Owusu diye devam edelim.
1: Owusu 6 puan.
0: Rodriguez'i soracağım.
1: Rodriguez 5 puan.
0: Tamam, kanatlara geçiyorum. Mustafa'yı soracağım sağ kanatta.
1: Mustafa çok sarktı defansın arkasına. Özellikle ilk yarıda benim gözüme çok çarptı. 7 puan vereceğim ona.
0: Peki Giriano Kerk'i sorayım sol kanatta.
1: Kerk'e 6 puan veriyorum.
0: Eren Tozlu'nun puanını da alabilirim.
1: Eren Tozlu'ya da gol çıkmadı. 5-6 puan verebiliriz.
0: Yedekten bence giren Azunzade'yi sorayım. 55. dakikada girdi. Diğerlerini sormayayım. Soru işareti bırakırsınız herhalde.
1: Azunzade 6 puan. Maça bir etkisi olmadı. Çok bir ekstra bir puan vermeye ya da düşürmeye gerek yok.
0: Peki Galatasaray tarafına geçiyorum hocam. Tabii ki 66. dakikada giren oyuncuları da dahi soracağım. 4 değişiklik oldu çünkü birazcık aslında maçın hikayesi bir anda 66. dakikada oyun bitince bir anda 4 değişiklik geldi ve orada da farklı bir tablo gördük, ama ilk başta ilk 11 ile başlayayım hocam. Uğurcan Çakır'ı sorayım.
1: Uğurcan bence gelen bütün topları üstüne gelen, hani izleyicilere güven vererek tuttu ve karşıladı. Oyunun kurulumunda bazı zaman orta sahaya kadar çıktığını gördük. O yüzden 7 puan vereceğim.
0: Roland Şallay diye devam edelim.
1: Oyuncu gol attı ama maç boyunca arkasına özellikle Kerk'i çok kaçırdı. Şallay'a 6 puan vereceğim.
0: Peki. Sanchez Abdülkerim ikilisini sıra sıra yorumlarsak.
1: Standart bir performanstı Sanchez Abdülkerim'den. Sanchez'i biraz daha beğendim. O yüzden Sanchez'e 8, Abdülkerim'e 7 puan vereceğim.
0: Peki Jakobs diye devam edersek.
1: Jakobs'a zaten Barış Alper'le olan uyumundan bahsetmiş. Ona da 7 puan verebilirim.
0: Peki orta alana geçtiğimiz zaman Torreira, Lemina ikilisini sırasıyla yorumlarsak.
1: Bu ikili sahada olduğu zaman Galatasaray taraftarının içi daha bir ekstra savunma anlamında rahat ediyor diye düşünüyorum. İkisine de 8 vereceğim.
0: İkisi de 8 aldı. Peki şöyle bakıyorum, aslında yedeklerden oyuna giren oyuncuları da soracağım. Yani hücum hattına geçmeden önce. Şöyle bakılınca Wilfred Singo, Eren Elmalı ve Uge Çukwu'yu sırasıyla yorumlayacak olursak.
1: Singo'yu bugün sağ bekte izledik Salah'a çıktıktan sonra. Sonra ben çok fazla ekrana geldiğini, ismini duyduğumuzu görmedim. 6 puan vereceğim.
0: Peki Eren Elmalı olarak devam edersek.
1: Eren Elmalı'yı çok fazla hücum aksiyonunda gördük. Bunların ne kadarının başarılı başarısız olduğu tartışılır ama Eren'i o bölgede bulunup sürekli gol yollarında yardımcı olmaya istemesinden ötürü 8 puan vereceğim.
0: Peki şöyle bakıyorum. Wilfred Singo'yu konuştuk. Uge Çukwu'ya geçelim hocam.
1: Ben Uge Çukwu'yu yayının başında da dün beğendiğimi söylemiştim. Evet. Uge Çukwu'ya 7 puan veriyorum. Oyuncunun kiralık opsiyonu var. Belli bir maç sayısını doldurması gerekiyor.
0: Onu hemen bir sizin için bir doğrulayayım. Ali Naci Küçük'ün haberine göre, ki bizler de çok fazla iletişim kurduk bu konu hakkında, Uge Çukwu'nun 1 dakika ile 90 dakika süre alması arasında hiçbir farkın olmadığını, oyundan sonradan girmenin bir fark yaratmadı. Oyuncunun 18 maç forma giymesi halinde 3 artı 20 küsür, yani 21 20 gibi bir rakama aslında satılama opsiyonunun devreye gireceğini biliyoruz. 18 maç şu ana kadar 2 maç, yani resmi maçlar sayılıyor.

0: bu konuda 16 tane daha resmi müsabaka oyuncunun oynama durumu var. Hani zorunluluğu var diyelim, eğer böyle bir madde aktif edilmek isteniyorsa diyelim. Hocam Ugechukwu diyorduk.
1: Ugechukwu'nun
0: 7 aldı değil mi hocam?
1: Efendim?
0: 7 puan verdi.
1: 7 puan verdim. Oyuncunun da sezon boyunca 16 maçta daha değerlendireceğini düşünüyorum. Çok fazla maç var. Dolayısıyla bonservisinin alınmasının yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum.
0: Peki ön hatta geçecek olursak, sağ kanat Yunus ve sol kanat Barış olarak bir sırasıyla puanlar alacak olursak.
1: Yunus Akgün'ün isteği sezon başından beri, hem hazırlık maçları hem de ligin ilk iki maçındaki isteği, hani topu ısırması tabiri caizse, bence Galatasaray taraftarını çok memnun ediyor. Ben Yunus'a bugün 8 puan vereceğim.
0: 8 aldı. Barış'a ne vereceğiz hocam?
1: Barış'a 6 puan vereceğim. Bugün dinleyicimizin söylediği gibi hücum aksiyonlarında başarısızdı. Çok istiyorlar. Hani Jakobs'la beraber iyi tutuyorlar sol kanadı. Hem defansif hem hücum anlamında iyi işler yapıyorlar ama bugünkü puanı benim nezdimde 6.
0: Peki hocam, Gabriel Sara olarak devam edecek olursak, forvet arkası olduğu için ön bölümde kendisinin ismini anons etmek durumunda kaldım.
1: Sara bence 7 puanı hak ediyor. Ne daha fazlası ne daha düşüğü olur diye düşünüyorum.
0: 7 puan aldı. Peki yedekten giren Leroy Sané'ye, o 4-2-3-1'in o üçlüsünde siz hocam birazdan merkeze yakın gördünüz. Daha çok hani normalde kenarlarda görmeye alışık olduğumuz oyuncuyu. Leroy Sané'yi puanını alabilir miyiz? Oynak sonradan girdiği.
1: Leroy Sané'ye 6 puan vereceğim. Hani yani hücum aksiyonları olsa da çok başarılı olamadı maçta son pozisyona kadar diye düşünüyorum. Ama bu oyuncunun 10 numarada değerlendirilmiş olması, ki biliyorsunuz Okan Buruk'un 10 numara olarak değerlendirdiği oyuncular biraz daha ceza sahasının içine de yöneliyorlar. Osimhen'in yanına da yerleştiğini gördüm maç içinde. 7 puan veriyorum ama Sané'nin bu bölgede değerlendirilmesinden oldukça umutluyum.
0: 7 puan veriyorsunuz ama ümit dolu bir 7
1: puan. Ümit dolu bir 7 puan. Hocam. Sağ kanatta birazcık işlevinden uzaklaştığını düşünüyorum Sané'nin. Rakip takımlar çözüm üretmekte çok zorlanmıyorlar. Oyuncunun yani her ne kadar çok yetenekli ve birçok şey yapabilen bir oyuncu olsa da en çok kullandığı çalım sahanın içine doğru kat edip araya paslar bırakmak veya şut çekmek. Buna alınabilecek önlemleri takdir edersiniz, dinleyicilerimiz de zaten farkındadırlar. 7 puan veriyorum ama çok umutluyum. O merkezde çok daha etkili olabileceğini ve ince iş yapabileceğini düşünüyorum gelecekte.
0: Peki son sorumu da soracağım. Sonra çok kısa bir araya gitmemiz gerekecek. Victor Osimhen'i de tabii ki sorayım.
1: Bambaşka bir oyuncu. 10 puan vermekten başka hiçbir şey yapamayız bence. Son 2 maçı da Galatasaray adına domine eden oyuncu bence.
0: Peki o zaman ara öncesinde tabii ki şimdi bir araya gideceğiz ama ara sonrasında daha doğrusu biraz Victor Osimhen, biraz Batrakov, biraz hani Galatasaray'ın 9-10 bağlantısındaki neleri hayal ettiğimizi konuşacağız. Batrakov'u konuşacağız ama biraz da Victor Osimhen'le uzatırız, orayı konuşuruz. Selim hocam müsaadenizle araya gidiyorum.
1: Buyurun lütfen.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti. Reklam.
8: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
9: okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor ve

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
2: Galatasaray orta saha yatırımı için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. 1.90'lık boyu fiziksel yapısıyla dikkat çeken Ugochukwu ön libero ve merkez orta saha rollerinde görev yapabiliyor. Savunma yönüyle öne çıkan genç oyuncu topu kazandıktan sonra basit ve güvenli paslarla oyunun devamlılığını sağlıyor. Peki Leslie Ugochukwu kimdir? Ugochukwu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Tam adı Chimwanya Leslie Ugochukwu olan Fransız oyuncu 26 Mart 2004'te Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli bir ailede büyüyen Ugochukwu futbola doğduğu şehrin takımı Rennes'in altyapısında başladı. Eski Nijerya milli takım stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni olan Ugochukwu U17 ve U19 rezerv takım seviyelerinin ardından henüz 17 yaşındayken Rennes A takımına yükseldi. Nisan 2021'de ilk profesyonel maçına çıkan Fransız oyuncu aynı yıl Saint-Étienne karşısında ağlayacaktı. Havalandırarak Rennes tarihinin Lig 1'de gol atan en genç oyuncularından biri oldu. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak hazır görünmesi ve orta sahadaki mücadele gücü onu Avrupa kulüplerinin radarına taşıdı. Bu dönemde The Guardian'ın 2004 doğumlu en iyi 60 genç oyuncuyu belirlediği Next Generation listesine de seçilmişti. Rennes formasıyla 3 sezonda 60 resmi maça çıkan Ugochukwu'nun yükselişi 2003 yazında Premier Lig'in kapısını açtı. Chelsea genç orta saha için yaklaşık 27 milyon euro ödeyerek önemli bir yatırım yaptı. Ancak Londra'daki ilk sezonu planlandığı gibi ilerlemedi. Kalabalık orta saha rotasyonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ugochukwu, Aralık 2003'te yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Chelsea'de oyuncunun yeniden maç ritmi kazanması için 2024-2025 sezonunda onu Southampton'a kiraladı.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
5: Evet, tabii ki devam ediyorduk. En son Victor Osimhen'i konuşuyorduk ama şunu soracağım tabii ki. Şimdi Batrakov transferi gerçekleştirildi. Victor Osimhen'in 2 maçta 4 gol attığı bir lig maratonu başladı Galatasaray'da. Hocam siz de kusursuz buldunuz performansını, hakikaten kendisinin. Birçok şey konuşacağız Victor Osimhen nezdinde. Dilerseniz hocam ilk başta Batrakov'la nasıl şeyler hayal ettiğinizi sormak istiyorum. Yani sonuç olarak 10 numara ve 9 numaranın arasında bir bağ sağ içlerinde ve takımlarda her zaman görürüz ve Batrakov'un bu noktada sizin nezdinizde Batrakov ve Osimhen ikilisini nasıl bulacaksınız, nasıl oynayacaklar, bize ne hayal ettiriyorlar ve Batrakov'un da genel sizin gözlemlerinize göre hocam, yani teknik kapasitesinin ne olduğunu, bize sahada neler göstereceğini, Türkiye Ligi için ne kadar uygun olduğunu, Avrupa'daki Galatasaray'ın maratonunda nasıl bir konumda olacağını, doğrudan 11 oyuncusu olacağını mı, veyahut da belki öyle de bakabilirsiniz konuya, çok genç bir oyuncu olduğu için ve Galatasaray kadrosunda hem Yunus Akgün o bölgede oynayabiliyor, hem Gabriel Saray'ı gördük son maçta. O yüzden de genel olarak Osimhen Batrakov bağlantısı üzerinden biraz Osimhen yorumu, biraz Batrakov'un neler bize gösterebileceğini sizden alabilir miyiz hocam?
6: Öncelikle Osimhen topu her zaman kendisine isteyen maç içinde bir oyuncu. Bunu zaten vücut dilinden de görüyoruz. Hani koşularını yaptığı zaman top o an kimdeyse topu onunla buluşturmasını isteyen bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon çok fazla orta açılmadığından ve kanat ortalarından etkili olamadığından bahsediyorduk Galatasaray'ın. Bu sezon orada bir değişiklik görüyorum. Oynanan maçlarda oyuncuların çok daha fazla kafasını kaldırıp ceza sahası içerisinde Osimhen'i aradığını gördük. Bu Çorum maçında biraz daha fazla oldu. Dün de yaşandı ama biraz daha sayılı sayıdaydı. Ben Batrakov transferinin Osimhen'in sadece havadan toplarla değil, yerden defansın arkasına bırakılan toplarla da beslenmesine yönelik bir transfer olduğunu düşünüyorum. Oyuncu tabiri caizse ince pasları verebilen ve sahayı çok iyi okuyabilen bir oyuncu olarak görüyorum.

Batrakov'u. Zaten hani maçlarını da izlerseniz oyun içinde ne kadar fazla defansın arasına uzun top yerden ve havadan attığını görebilirsiniz. İlk 11 konusuna gelirsek

0: nasıl bulabileceğini düşünüyorum. Bunu ilk etap için söylüyorum.
1: Tabii. Aslında bir ilk 11 oyuncusu olarak düşünüyorsunuz hocam ama ilk etapta bir yedekten giren bir oyuncu hüviyeti göreceğiz oyuncuda.
0: Açıkçası bana ilk 11'de hayaller kurduran bir oyuncu. Yani oyuncunun potansiyelinin zirvesine ulaştığında Galatasaray'ın önemli itici güçlerinden biri olacağını ve vazgeçilmez ilk 11 oyuncularından biri olabileceğini düşünüyorum. Ama genç bir oyuncu da yeni transfer edildiğinde genelde teknik direktörler bu oyuncuyu hem birazcık korumak adına hem de takıma uyum sağlamasına izin vermek adına, vakit vermek adına sonradan değerlendirdiğini görüyoruz genç oyuncuların yeni transfer edildiklerinde. Oyuncunun birazcık kişiliğini de gözlemleme fırsatımız oldu son dönemde. Oyuncu ciddi oynadığı takıma aidiyet gösteren ve takımı sahiplenen bir oyuncu hüviyetinde. Bunu Lokomotiv Moskova taraftarıyla yaptığı veda konuşmasından da biraz anlayabiliyoruz. Yani bu kadar genç bir oyuncunun...
1: Ve bir kaptandı hocam aslında.
0: Aynı zamanda kaptandı. Bu kadar genç bir oyuncunun Lokomotiv gibi bir takımın kaptanı yapılması, sonrasında vedasında bile durumu son derece olgun bir şekilde yönetmesi, taraftarına bu transfer durumunu açıklamak zorunda demeyelim ama içinden bunu açıklama isteği gelmesi bence Galatasaray için çok olumlu bir konu. Galatasaray'ın takımı gerçekten sahiplenecek ve takım için, arma için, bu armanın insanlara hissettirdikleri için mücadele edecek oyunculara ihtiyacı var.
1: Size şöyle bir ilave yapmak isterim hocam. Yani tabii ki çok ilginç bir istatistik var önümde çünkü. Batrakov bir 10 numara oyuncusu olmasına rağmen sarı kart sayısının çok fazla olduğunu görüyoruz. Yani 2024-25 sezonunda 8 sarı kart görmüş. 2025-26 sezonu 12 sarı kart görmüş. Yani bu oyun isteğiyle mi anlatmamız gerekiyor? Yani oyunu çok isteyen ve gerçekten savaşmaya hazır bir oyuncu olduğunu mu anlıyoruz bu sarı kart sayılarından? Dediğinizi destekler mi bu veri diye aslında araya bu şekilde girmek istedim.
0: Destekler, bence bunun iki bölümü var. Bunlardan bir tanesi dediğimiz gibi oyuncunun oyun isteği ve oyunun içinde sürekli bulunmak istemesi ve mücadele direncinin, fiziksel özellikleri çok güçlü bir oyuncu olmasa da mücadele isteğinin olması. Aynı zamanda da oyunu orta sahanın merkezinde oynayarak da oynayabiliyor olması. Orta sahanın merkezinde olduğunuz zaman, yani oyuncu 10 numara olarak gösterilse de biz sağ içerisinde onu izlerken 8 numara gibi
1: derine de gelebilecek
0: hem derinden top çıkaran hem de derinde top rakipteyken rakip oyuncularla ikili mücadeleye girebilen bir oyuncu olarak görüyoruz. Ben burada kestiği hücumlar veya rakibe gösterdiği direnç sebebiyle bu sarı kartların geldiğini görüyorum. Bu sarı kartlarla da şunu çıkarabiliriz. Galatasaray gerçekten hem mental hem fiziksel kapasitesi yüksek. Oyun içerisinde ikili mücadelelere girmekten çekinmeyen bir oyuncu aldığını görüyoruz.
1: Ya gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Sonuç olarak birçok genç oyuncuyu izlemekten her zaman keyif alırım ki hocam sizi de bilirim. Genç oyuncuları hakikaten bir tık daha böyle... Mesela eleştirirken de çok daha yapıcı eleştirmeye çalışırsınız. Yani sizinle genelde birçok istişarelerimiz sonucunda artık çıkardığım sonuç bu. Biraz da dinleyici mesajlarına dönmek istiyorum. Yani Batrakov nezdinde şöyle bir maddeden bahsetmiş Bülent Bey ki Mehmet Bey'in mesajına sonra geleceğim. Mehmet Bey'in de mesajı var. Bülent Bey'le başlayalım istiyorum. Şimdi demiş ki Batrakov'un 55 milyon euro gibi serbest kalma maddesinin kendisinin koydurduğu, yani menajerini ve kendisini koydurduğu doğru mu diye bir soru var. Devam ediyorum bu sorunun. Bu fiyatı öyle bir belirlemiş ki ne az olsun ne fazla. Az olmasın Galatasaray'da para kazansın, fazla olmasın ben majör 5 büyük lige yani ilk takımlarına gidebileyim diye de düşünmüş gibi görüyorum demiş. Futbolcunun kendine ne kadar güvendiğini bu durum göstermiyor mu demiş. Bülent Bey'in mesajı bu şekilde. Selim Hocam nasıl yorumlarsınız?
0: Ben bu çıkış maddesini yine iki yönden yorumluyorum. Dinleyicimiz de bence doğru bir tespitte bulunmuş. Ne çok az ne çok fazla. Galatasaray'ın yaklaşık 25 bonuslarla birlikte 30 milyon euroya ulaşabilen bir bonservis bedeliyle bu oyuncuyu transfer ettiğini biliyoruz. Oyuncunun 55 milyon euroluk çıkış maddesi de satıldığı durumda Galatasaray'a yani elle tutulabilir ciddi bir kar getireceğini görüyoruz.
1: Kesin.
0: Bir yandan

0: Bunun diğer tarafı da oyuncunun kendine gösterdiği güven bence. Oyuncu yaklaşık zamanı geldiğinde 70, 80 belki 100 milyon euro değere ulaşabileceğini öngörüyor ki 55 milyon euroya çıkış maddesi koyduruyor yeni takımına.
1: Ki şunu da söyleyeyim ya, 55 milyon euroya eğer Galatasaray bir oyuncu satarsa bugünkü koşullara göre Türkiye tarihi en pahalı satışına imza atmış olur. Yani onu da
0: Doğru.
1: söylemiş olalım. Evet hocam.
0: Doğru. Oyuncunun bu çıkış maddesi gerçekleşirse en pahalı yapılan satışlardan biri olacak. Hatta zirveye oturacak. Bu çıkış maddesi az önce de dediğim gibi kendisi için potansiyel 100 milyonların talep edilmesini de engelleyen bir şey. Bu da oyuncunun aslında kendine ne kadar güvendiğini ve gelecek bir transferde elinin de rahat etmesini istediğini gösteriyor. Bu zaten transfer sürecinde de bolca okuduk. Oyuncu Paris Saint-Germain'in transfer listesinde de bulunmuş bir oyuncu. Son 2 yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonundan ve genç oyuncu oynatmaktan çekinmeyen bir Paris Saint-Germain'den bahsediyoruz.
1: Kesin.
0: Burada transfer sürecinde aslında Paris Saint-Germain'in listesinde olduğu ve şu anda Rusya'nın içinde bulunduğu politik durumlardan dolayı transferin gerçekleşmediği de söyleniyordu. Bu Galatasaray için müthiş bir fırsat olabilir diye düşünüyorum. Bu potansiyeldeki, bu yetenekteki bir oyuncuyu da 25 milyon euroya bu yaştaki bir oyuncuyu almak bence büyük bir şans. Muadilinin son derece az olduğunu, olan muadillerinde fiyat etiketinin çok daha yüksek olduğunu zaten görüyoruz.
1: Hocam şimdi tabii ki birçok konu var. Ben de aslında birazcık olumsuz yerinden değerlendirip bir soru soracağım Batrakov kısmıyla alakalı. Şimdi tabii ki ister istemez bazı siyasi bazı politik durumlar kaynaklı olarak Rusya pazarından bir oyuncunun zaten çıkması çok zor oluyordu. Hatta Galatasaray'da bu transferi yaparken bu bilgiyi de aktarmış olalım. Rusya'da bir şirket açıp aynı zamanda o şirketten ruble olarak ödeme yaptığını söyleyelim. Yani bizim şu anda tabii ki 25 milyon euro artı 4 milyon euro gibi bir bonus olduğunu biliyoruz ama Galatasaray'ın bu ödemeyi yapmak adına ruble olarak bu ödemeyi yaptığını kesinlikle bir kez daha söylemek isterim. Hocam peki şimdi Rus oyuncuların Avrupa pazarında şu anda çok fazla oynamadığını biliyoruz. Paris Saint-Germain'de evet Safonov oynuyor. Hatta en üst düzeyde Safonov gibi bir kaleci oynuyor. Yani sonuçta son Şampiyonlar Ligi'nin kazananından bahsediyoruz. Veyahut da önümde birkaç tane daha isim var. İşte Aksel Zakaryan var. Aslında Ermenistan ve Rusya iki pasaportu olan bir oyuncuyu görüyorum. Haricinde Golovin'i görüyoruz. Avrupa'da oynayan. Onun dışında da çok üst düzeyde aslında oynayan bir Rus futbolcu. Avrupa'da şu anda oynamıyor. Bu durum ileriki bir vakitte yani Paris Saint-Germain'in ilgisi olduğunu söylediniz hocam zaten ki nitekim bu da Safonov'un zaten varlığından dolayı doğruluyor ama diğer kulüplerin Rusya pasaportlu bir oyuncuyu almaktan çekineceği bir durum mu olabilir mi? Yoksa bu politik siyasi durumlar hocam tabii ki her zaman değişkenlik gösterebiliyor. Galatasaray çok iyi bir oyuncu almıştır. Satmayı ilk etapta düşünmemelidir mi diye bakarsınız konuya. Ben direkt bunu bir sormak istedim.
0: Ben yapılan bütün transferlerde son sorunuza öncelikle cevap vereyim. Yapılan bütün transferlerde buna Osimhen de dahil oyuncunun değerini bulduğunda satılma düşüncesiyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu kim olursa olsun. Burada bir bildiğimiz borsada hisseleri trade eden ve daha doğrusu borsada işlem gören bir şirketten ve bu halka açık şirketin yönetilişinden bahsediyoruz. Dolayısıyla yapılan bütün transferlerin kar amacıyla yapılması gerektiğini, bu karın sportif başarı veya transfer bedeliyle elde edilebileceğinden bahsedebiliriz. Mesela Osimhen'e verilen bonservis bedelinin çok önemli bir bölümü zaten oyuncunun takım içerisinde gösterdiği başarılardan geri döndü kulübe. Üzerine bunun transfer bedeli eklenirse ne ala. Batrakov'a dönecek olursak da burada oyuncunun potansiyel bir satışının ben her zaman düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bu transferin şöyle bir hüviyetinin olmasından da endişeliyim. Yani umarım böyle değildir. Hani o Avrupa kulüpleri Rusya'dan çıkaramadılar oyuncuyu. Oyuncu bir sene Türkiye'de oynasın sonra biz oradan alalım gibi bir düşünce varsa ve oyuncunun diğer Avrupa kulüplerine transferi bu yüzden ertelendiyse bunu da bir kenara not etmek lazım.
1: Kesin. Konuya bir de böyle bakmak lazım. Haklısınız hocam.
0: Fakat bunun ben Galatasaray'ın önceliği olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray senelerdir oraya damga vuracak bir 10 numara oyuncusu arıyor. Gabriel Sara bu umutlarla gelmişti. Fakat kendisinin biraz daha natürel olarak 8 numaraya yatkın olduğunu görmüş olduk 2 sezon içerisinde. Ben Batrakov'un Galatasaray'da uzun yıllar 10 numara oynayacağını hayal ediyorum. Tabii bu nasıl olur? Çok başarılı olarak o aidiyeti oluşturup, Lokomotif'te gördüğümüz aidiyeti burada da oluşturup, taraftarlar arasında, taraftar ve kendi arasında bir bağ kurup takıma katkı sağlayarak olur bu. Batrakov için şunu da dile getirmek gerekiyor. Oyuncu hala çok genç.
1: %100.
0: 21 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet, Avrupa'daki ve Türkiye'deki genç kavramları birazcık birbirinden ayrışıyor. 16-17 yaşındaki oyuncuların da bir yetişkin gibi takımlarda forma şansı bulduğunu görüyoruz. Ama bu durumun Türkiye Ligi için genelde geçerli olmadığını, 21 yaşındaki bir oyuncunun hem fiziksel meziyetleri hem de tecrübesi sebebiyle genç bir oyuncu olarak değerlendirebileceğini ve bir potansiyel olarak bakılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 11'e kendini kanıtlayıp girerse ve Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir performans gösterirse Avrupa'ya transferinin açık olduğunu düşünüyorum.
1: Selim hocam, sizden tabii ki son cümleleri alırız orada ama ondan sonra da bir Mehmet Bey mesajına geleceğim. Selim hocam,
0: Rus oyuncular özeline gelirsek, evet, şu anda Avrupa'da Safanov dışında kayda değer
1: bir Golovin var sanki hocam.
0: Yani Golovin akıllara geliyor. O da Monaco'da forma giyiyor. Dinleyicilerimize onu aktaralım. Ya bu oyuncular dışında şu anda markalaşmış bir Rus isim yok Avrupa futbolunda. Bunun da aslında Galatasaray'ın bu transferi tamamlayarak Osimhen transferinde nasıl Nijeryalı insanları arkasına aldıysa Rus taraftarları da bir Galatasaray sempatisine bağlayabileceğini düşünüyorum.
1: Göreceğiz. Gerçekten göreceğiz. Birçok durumları göreceğiz. Bir de Mehmet Bey mesajına dönmek istiyorum. Yani aslında birazcık bizim programımızın ilk bölümünün konusunun mesajı ama Mehmet Bey de en azından değinelim istiyorum. Biraz oraya dönelim. Sonrasında bir ara veririz. Sonra zaten Galatasaray kadrosunun hangi bölgelere ne tip takviler yapması gerektiği üzerinden bir bölümümüz olacak ama Selamcan'ın yayınlar Barış'ın son pozisyonunu Avrupa'da gören takımlar alır mı sizce demiş. Ya hep Barış bunu yapıyor. O an 0-0 gittiğini düşünün. Maçın ne olacak? Yani Barış bal yapmayan arı demiş. Hatta şöyle de aslında devam etmiş diğer konuyla beraber. Can farz edelim Selim Hoca ile ikiniz aynı anda stopersiniz. Karşınızda maskeli bir Osimhen var. Yardıra geliyor ve ne yapardınız? Ben tasımı tarağımı toplayıp kaçardım demiş. Yani Selim Hocam aslında ikincisi böyle esprili bir mesaj gelmiş Mehmet Bey'den ama ilk soruyu önce başlarsanız ikinci soruyla alakalı da esprili bir şekilde kapatırız. Sonraki araya geçmiş oluruz yani.
0: Ben biraz pozitif taraftan bakacağım burada. Ben maçın 0-0 gittiği bir senaryoda Barış Alper'in o pozisyonu gol yapacağını, hatta gol yapabilecek sayılı sayıdaki oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum.
1: Peki.
0: Maçın 4-0 olmuş olması o an oyuncunun aksiyonlarını etkilemiştir, biraz rahatlık vermiştir diye düşünüyorum. Evet, hani daha rahat bir oyuncunun bu gol yapması daha kolay olmaz mı diye sorgulanabilir. Fakat bunu da ya Barış Alper orada bulunsun maçlar boyunca, o pozisyona girsin. Zaten birçoğunu attığını sezon boyunca göreceğiz. Ben yani Barış Alper için bu kadar karalar bağlamamak gerektiğini düşünüyorum. Oyuncunun şu anda kafasının dolu olduğunu gözlemliyorum. Mehmet Bey'in de bahsettiği transferlerden dolayı. Ben Avrupa'daki bir takımın bu pozisyonu, bu oyuncu çok kolay bir pozisyon kaçırdı, biz bunu almayalım ya da fiyatını düşürelim gibi bir bakış açısıyla işe yaklaştığını düşünmüyorum. Zaten Barış Alper'in Avrupa'ya transferini sağlayacak en önemli özelliği bitiriciliğinden ziyade fiziksel gücü ve oyun içinde rakibi yıpratışı diye düşünüyorum.
1: Katılırım. %100 katılırım.
0: Barış Alper yetenekli bir oyuncu. Bazılarına göre top ayağına yakışmıyor olabilir. Topları çok eziyor olabilir. Ama kritik anlarda da bu takıma ne kadar yardımcı olduğunu benim aklıma mesela Juventus maçı geliyor.
1: Tabii. Çok çok iyi.
0: Nasıl yardımcı olduğunu hepimiz görüyoruz. Yani pozisyonlar kaçılabilir.

0: Yani out atılabilir. Oyuncunun orada açısı daraldı. Kaleye yaklaştığı açıyı pek iyi ayarlayamadı. Penaltılar bile kaçarken böyle bir pozisyonu kaçmasını çok yadırgamıyorum. Benim için oyuncunun o pozisyona giriyor olması, o topun peşinde olması, 90. dakikanın sonunda bütün maç depar atmış bir oyuncunun rakip ceza sahasında o topla o şekilde buluşmaya devam ediyor olması önemli benim için. Barış Alper'i o yüzden biraz daha kucaklayıcı davranabiliriz diye düşünüyorum.
1: Peki. Son olarak hocam, yani sizi de yeşil sahalarda izleme şansına nail oldum ben şu ana kadar. Tabii ki daha çok böyle hücum hattında görev yapan, yani teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu olduğunuzu izleme şansım olmuştu. Bir gün sizin maça gelmeye şansım olmuştu benim de. O yüzden de bildiğim için soruyorum. Stoper'de sizi pek ben hayal edemedim. Yani yan yana oynarız gibi yazmış Mehmet Bey de. Karşımızda Osimhen olsa biz tası tarağı toplayıp kaçar mıydık hocam? Böyle esprili bir soruyla da benim, şu arayı bitirelim.
0: Ben de esprili bir cevap vereyim bari. Yani Osimhen'in böyle üzerinize haldır haldır geldiği senaryoda ellerinizi Mevla'ya açacaksınız. diyeceksiniz ki ne olur bu adam benim üzerimden geçmesi. Yani en azından yanımdan geçsin de çarpışmayalım bari dersiniz. Ya şaka bir yana, savunma yapılması çok güç bir oyuncu. Yani her şey var adamda. 2 metre yükseklikteki topu parmak ucunda ayağın ucuyla indirebiliyor. Oralara çıkıp kafa vurabiliyor. Ya bence Osimhen'in en önemli yani en iyi Osimhen'i savunma stratejisi onunla topun arasına geçmek. Yani Osimhen'le birebir mücadeleye girmektense topun ona ulaşmasını engellemek diye düşünüyorum. Yani olabildiğince ona gelecek pasları kesmeye çalışırdım stoper oynuyor olsaydım
1: mantıklı, karşısında. Mantıklı. Hocam ben de sizin direktiflere uygulardım. Yan yana bir şekilde açıkları kapamaya
0: çalıştım. Biz seninle tutardık bir şekilde. Bir şekilde tutardık.
1: Peki hocam müsaadenizle bir araya gidiyorum. Sonrasında tabii ki Galatasaray'ın olası transferleri üzerinden hem medyada çıkan isimler hem sizin yakıştırdıklarınız. Kendi yakıştırdıklarımı da soracağım bu arada. Çünkü bir şekillendirme, bir planlama yapalım kadro üzerinden. O halde kısa bir ara, aranın ardından geliyoruz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Galatasaray orta saha yatırımı için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. 1.90'lık boyu, fiziksel yapısıyla dikkat çeken Ugochukwu ön libero ve merkez orta saha rollerinde görev yapabiliyor. Savunma yönüyle öne çıkan genç oyuncu topu kazandıktan sonra basit ve güvenli paslarla oyunun devamlılığını sağlıyor. Peki Leslie Ugochukwu kimdir? Ugochukwu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Tam adı Chimwanya Leslie Ugochukwu olan Fransız oyuncu 26 Mart 2004'te Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli bir ailede büyüyen Ugochukwu futbola doğduğu şehrin takımı Rennes'in altyapısında başladı. Eski Nijerya milli takım stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni olan Ugochukwu U17 ve U19 rezerv takım seviyelerinin ardından henüz 17 yaşındayken Rennes A takımına yükseldi. Nisan 2021'de ilk profesyonel maçına çıkan Fransız oyuncu aynı yıl Saint-Étienne karşısında ağları havalandırarak Rennes tarihinin Lig 1'de gol atan en genç oyuncularından biri oldu. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak hazır görünmesi ve orta sahadaki mücadele gücü

0: onu Avrupa kulüplerinin radarına taşıdı. Bu dönemde The Guardian'ın 2004 doğumlu en iyi 60 genç oyuncuyu belirlediği Next Generation listesine de seçilmişti. Ren formasıyla 3 sezonda 60 resmi maça çıkan Ugo Chukwu'nun yükselişi 2003 yazında Premier Lig'in kapısını açtı. Chelsea genç orta saha için yaklaşık 27 milyon euro ödeyerek önemli bir yatırım yaptı. Ancak Londra'daki ilk sezonu planlandığı gibi ilerlemedi. Kalabalık orta saha rotasyonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ugo Chukwu, Aralık 2003'te yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Chelsea'de oyuncunun yeniden maç ritmi kazanması için 2024-2025 sezonunda onu Southampton'a kiraladı. Özellikle sezonun son bölümünde daha fazla ilk 11 şansı bulan Ugo Chukwu, Premier Lig temposuna da uyum sağlamaya başlamıştı. Southampton formasıyla 31 resmi maça çıkan genç orta saha, West Ham karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puan getirmişti. Takım ligden düşse de düzenli süre alan Ugo Chukwu, İngiltere'de yeniden çıkış yakaladı. Bu süreçte Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Ugo Chukwu, U17'den U23 seviyesine kadar farklı yaş gruplarında görev yaptı. Thierry Henry yönetimindeki Fransa Olimpik milli takımının hazırlık kadrosunda da yer almıştı. Southampton'daki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönen Fransız oyuncu Ağustos 2025'te yaklaşık 25 milyon sterlin karşılığında Burnley'e transfer oldu. Burnley'de orta sahanın önemli isimlerinden biri haline gelen Ugo Chukwu ligde 35 maça çıkarak 3 gol 1 asistlik katkı verdi. Attığı 3 golün ikisini kafa vuruşuyla kaydetmesi boy avantajını duran toplarda da kullandığını gösterdi. Ugo Chukwu'nun oyununda öne çıkan ilk özellik fiziksel kapasitesi. Güçlü yapısı sayesinde ikili mücadelelerde ayakta kalabiliyor, temaslı oyundan kaçmıyor ve savunmanın önünde rakip hücumların hızını kesebiliyor. Boy avantajı hava toplarında da etkili olmasını sağlıyor. Kendi ceza sahasında savunmaya yardım eden Fransız oyuncu duran toplarda rakip kalede de tehdit oluşturabiliyor. Topu kazandıktan sonra ise oyunu gereksiz şekilde zorlamıyor. Genellikle yakınındaki takım arkadaşını tercih eden Ugo Chukwu basit paslarla takımın yerleşmesini sağlıyor ve orta sahadaki dengeyi koruyor. Ancak bu oyun tarzının bazı sınırları da bulunuyor. Ugo Chukwu sürekli kilit pas arayan veya hücumun yönünü tek başına değiştiren yaratıcı bir orta saha değil.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
2: Evet, Galatasaray'ı konuştuğumuz, Galatasaray'ı ele aldığımız aslında ana odakta Galatasaray olan programımızda özel konuğumuzla Selim Feyzoğlu'yla, Selim Hoca ile beraber. Selim Hocam, tekrardan hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk tekrar.
2: Şimdi tabii ki Erzurumspor karşılaşmasını çok net bir şekilde değerlendirdik. Bütün detaylarıyla değerlendirdik. Daha sonra olan transferlerin takımla uyumu nasıl olur üzerinden bakmaya çalıştık. Hem Leslie Ugechukwu'ya hem Alexey Batrakov'a çok daha net bir şekilde de baktık. Osimhen'le uyumlarını konuştuk ama Galatasaray'ın transfer piyasasında hareketli olacağının zaten birçok söylentisinde duyuyoruz. Birçok istihbaratta alıyoruz ki hocam sizin de tabii ki ister istemez çok fazla şeyler duyduğunuzu da biliyorum. Şu ana kadar aldığımız istihbarat doğrultusunda Okan Hoca'nın en taze örnek olarak şunu bizlere söylemişti. Bir tane yetişkin oyuncu, yetişkin dediğimiz zaten U23 oyuncuları da yetişkin sayılır ama 10+4'ün 10'una bir tane oyuncu alınacağını, bir tane de U23 kategorisinde oyuncu alınacağını biliyoruz. Çünkü Alexey Batrakov, Niaga ve Leslie Ugechukwu var. Bir adet daha U23 kotasından bir oyuncu alınabileceğini biliyoruz. Bir de yerli bir takviye olmasını bekliyoruz. Savunmanın merkezine gibi yorumladık ama hocam belki sizin istihbaratlarınız farklı bir yöndedir. Galatasaray'ın kaç tane oyuncuya ihtiyacı var? Kadro derinliği açısından, ilk 11 açısından da soracağım ama dilerseniz ilk başta o artı 4'teki değil de o 10 olan hani ana yabancı kadrosundan hangi bölgeye ne şekilde bir takviye olmalıdır? Konuşulan isimleri üzerine konuşuruz ama hocam sizin hayal ettiğiniz Galatasaray'da siz 10+4'ün 10'una nasıl bir transfer gelmesini arzu ederdiniz? Aldığınız istihbaratları sonra alırız ama sizin hayal ettiğiniz kurguda bu 10+4'teki 10 oyuncunun, 10'daki oyuncunun sol bölge veya sağ bölge bir kanat oyuncusu olması gerektiğini mi düşünürsünüz? Bir forvet olması gerektiğini mi? Yoksa bir stoper olması gerektiğini mi? Veyahut da bir orta saha oyuncusu olması gerektiğini mi yorumlarsınız? Ve işaret edebileceğiniz Avrupa piyasasına da çok hakim olduğunuzu bildiğim üzere bir isim var mı? Nasıl bakıyorsunuz konuya?
3: Transfer konusunu

0: doğrudan şu anki takımın üzerine değerlendirmekten ziyade potansiyel olarak ayrılabilecek oyuncuları da dikkate alarak değerlendirmek Peki. gerektiğini düşünüyorum. Burada ayrılma potansiyeli en yüksek oyuncu Barış Alper Yılmaz şu anda benim gözümde. Geçen sene de zaten transfer olmak istediğiyle ilgili Neom'dan gelen teklifin değerlendirilmesini istediğini zaten medyada okumuştuk, görmüştük. Şu anda Everton'ın talip olduğu haberleri zaten çıkıyor. Bunun yanı sıra ben adı geçen tek takımın Everton olmadığını birkaç tane daha Avrupa'nın önemli liglerinde mücadele eden takımı Barış Alper'i radarına aldığını duydum. Burada Barış Alper eğer gidecekse 10 artı 4'ün 10'luk kısmına yapılacak. Yani tırnak içinde yetişkin oyuncu olarak yapılacak yabancı transferinin bu bölgeye yapılması gerektiğini düşünüyorum. Burada takımın içerisinden şu anda çıkıp o bölgeyi dolduracak bir oyuncu olmadığını zaten biliyoruz. Şu anda sadece sol kanada Barış Alper'in yazılabildiğini görüyoruz takımda. Buraya önemli oyuncuların ismi geçti. Mesela Rafael Leao, Milan'ın burada tok satıcı rolü oynadığını zaten duyuyoruz. Ben öncelikle sol kanada yapılması gereken bir transfer olduğunu düşünüyorum. Barış Alper kalsa da gitse de bu bölgenin şu anda eksik kaldığını düşünüyorum takımın geri kalanına kıyasla.
1: Peki hocam, böyle kafanızda tabii ki medyada çok fazla isim yazılıyor. Onları tek tek soracağım size. Hem Leao'yu olsun hem İsmail Asar'ı olsun, ama sizin kafanızda böyle hayal ettiğiniz Galatasaray'da bütçeleri de tabii ki düşünerek, yani dünyanın en iyi sol kenar oyuncusunu tabii ki söylemeyeceğinizi biliyorum. Belki hani Kvaratskhelia gelsin.
0: Bir Kvara alsak hiç fena olmaz.
1: Mesela gerçekten. Aslında ama biraz daha realistik isimler üzerinden gidecek olursak, yani sizin kafanızdaki matematiğe göre Galatasaray'ın hem Avrupa oyununa hem Türkiye Ligi oyununa en uyum sağlayacak işte Batrakova, Osimhen'e, Yunus'a, Barış'a, ki Barış giderse kalırsa onu değerlendiririz ama Sané'ye, orta alanda Torreira'ya, Lemina'ya, Sara'ya, Uge Çukwu'ya, yani en uyum sağlayacak bu havayı yaratacak sol ön oyuncusu sizin kafanızdaki, sizin futbol matematiğinize göre kim olurdu? Haricinde tabii ki konuşulan isimleri de konuşuruz üzerine.
0: Ben Rafael Leao'nun ilk ismi çıktığında Barış Alper için müthiş bir alternatif olacağını düşünmüştüm. Barış Alper'in hem fiziksel özelliklerine sahip hem de ondan daha teknik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Leao'nun. Fakat oyuncunun fiyat etiketi ve genel olarak oynadığı takımlara olan aidiyeti beni birazcık düşündürüyor. Şu anda Milan'ın yaklaşık 50-60 milyon eurolara varan bir bonservis bedeli istediğini biliyoruz bu oyuncu için. Milan'la bağları kopmuş bir oyuncu için bu kadar ciddi bir meblağ ödemek ve bu oyuncuyu almak çok mantıklı bir karar olmayabilir. Fakat Barış Alper'in transferi söz konusuysa bence Rafael Leao bu pozisyonu en iyi doldurabilecek oyunculardan bir tanesi. Fakat bu transferinde bazı handikapları var. Oyuncu bence sezon öncesi kampını takımla geçirdikten sonra çok daha etkili olabilecek bir oyuncu. Galatasaray Barış Alper'i yollaması durumunda ilk günden itibaren damga vurabilecek bir oyuncu gerekecek sol kanatta Galatasaray'a. Rafael Leao şu anda gelirse, yani liglerin başladığı ve Şampiyonlar Ligi maçının bile neredeyse birkaç hafta içerisinde oynanacağı bir senaryoda doğrudan taraftarların hayalindeki katkıyı vermez diye düşünüyorum Rafael Leao. Burada şu anda medyada okuduğumuz isimlerden bir tanesi de İsmail Asar. Kendisini Crystal Palace'ta izledik senelerce. Taraftarların gözünde ah yine mi Crystal Palace, yine mi bir kanat oyuncusu?
1: Bir Zaha'yı mı hocam?
0: Bir Zaha, yani Zaha ile biraz oyuncuyu ilişkilendirip bu transfere sakıncalı bakan dinleyicilerimiz olabilir. Burada ben birazcık yine su serpmek isterim dinleyicilerimizin gönlüne. Çok farklı bir oyuncu Zaha'dan.
1: İsmail Asar.
0: İsmail Asar. Kendisi Zaha'yla benzer şekilde çok hızlı ve çok fuleli bir oyuncu. Fakat Zaha'ya kıyasla topla çok daha iyi oynayabilen ve bu oynadığı toptan çok daha verim alabilen, hem ara paslarla hem kendisi dribling yaparak pozisyon üretebilen bir oyuncu. Bu arada İsmail Asar'ın Crystal Palace'ta zaman zaman

0: an 10 numara olarak da değerlendirildiğine dikkat çekmek
1: ki Senegal
0: gerekiyor.
1: Senegal milli takımda da hatırlıyorum hocam.
0: Senegal milli takımda da 10 numara olarak değerlendirildiği maçlar var. Galatasaray'ın da 10 numaradaki Batrakov transferine rağmen görünen boşluğa da bence cuk oturacak bir oyuncu olur. Hani sezon içerisinde çoğunlukla kanatta görev alsa da 10 numarada bir sakatlık veya ceza durumunda oluşabilecek boşlukları doldurma potansiyeline sahip bir oyuncu. Aynı zamanda kanatta mesela örneğin İsmail Asar, Osimhen ve Sané gibi bir hücum hattıyla başlarsanız geri kalanını takımın istediğiniz gibi doldurun. Yine gol yollarında çok etkili olacak bir takım.
1: Peki yani şunu mu hayal etmeliyiz hocam? Şimdi tabii ki siz bunu söylediğiniz vakitte ben de kafamda ister istemez tabii ki ligde işin yani Galatasaray'ın oyuncu kalitesinin belli başlı maçları zaten çok rahat çözebileceğini biliyoruz ama Şampiyonlar Ligi'nde bu bana şunu hayal ettirdi hocam. Sané veya Barış diyelim. İsmail Asar ve Osimhen. Yani orta sahada bir üçlü yani 4-3-3'ü kurup çok net ön alanda böyle baskı takımı gibiden de ziyade biraz daha geçişleri çok iyi oynayabilecek bir kadro gibi geldi bana. Yani Galatasaray'ın asıl planını İsmail Sarr transferini düşünmesiyle beraber şöyle mi yorumlamalıyız? Galatasaray Şampiyonlar Ligi için bir hazırlık yapıyor ve Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir oyun modeliyle Galatasaray'ı da izleyebiliriz hissiyatını mı alıyorsunuz diye sorayım.
0: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde domine ettiği maçlarda biraz daha rahat ettiğini fakat rakibin maçın kontrolünü ele aldığı maçlarda ise hem topu tutmayı hem de kontra atak yapmayı daha doğrusu kontra atak yapmakta zorlanan bir takım olduğunu gördük bence. İsmail Asar gibi bir transfer Galatasaray'ın geçiş oyunu oynayabilen bir takım hüviyetini kazanmasına katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Tabi oyuncunun yine fiyat etiketinin çok pahalı olduğunu, Rafael Leao seviyesinde olduğunu söyleyelim. Fakat burada şöyle bir etken var. Bildiğiniz gibi Crystal Palace bu sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek. Oyuncu senelerdir zaten Crystal Palace forması giyiyor ve takımda oyuncudan çıkmak ve kar etmek isteyecektir. Bence
1: ki hoca da değişti bu arada. Yani Oliver Glasner de gitti.
0: Oliver Glasner de gitti. En çok tuttuğu oyunculardan bir tanesiydi Sar. Hani hiç kuşkusuz yeni teknik direktörün de çok beğendiği bir oyuncu. Fakat Crystal Palace kulübünün de ekonomik sebepleri düşünerek bu transfere yol açabileceğini düşünüyorum. Oyuncu da zaten senelerdir Premier Lig'de oynuyor. Bence seviyesini Premier Lig'in orta sırasından biraz daha Şampiyonlar Ligi'ne taşımak isteyecektir. Yani kariyer planlamasında Şampiyonlar Ligi'nin kesinlikle olduğunu istiyorum. Olduğunu düşünüyorum oyuncunun. Benzer bir durumu zaten Michael Olise'de de görmüştük. Oyuncu
1: doğru.
0: Crystal Palace'da forma giyerken Avrupa kupalarında hiç boy göstermedi ama Bayern Münih'e transfer olduktan sonra ne kadar etkili olduğunu her kulvarda her ligde nasıl etki gösterdiğini görmüştük.
1: Ki Fransa milli takımında 7-8 asist yaptı adam Dünya Kupası.
0: Fransa milli takımında da müthiş bir performansı vardı. Bence en dikkat çeken oyunculardan bir tanesiydi. İsmail Asar'ın Galatasaray'a gelirse hem Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalini gerçekleştireceğini hem de Galatasaray için ciddi bir itici güç olacağını düşünüyorum.
1: Peki şöyle bir soru soracağım. 55 milyon euroya İsmail Asar'ı mı tercih ederdiniz Selim Hocam? 45 milyon euroya Rafael Leao'yu mu tercih ederdiniz?
0: Burada bu soruya cevap verirken Barış Alper konusu bence çok ciddi
1: peki,
0: önem kazanıyor.
1: Peki o zaman iki boyutlu soralım. Barış Alper'in olduğu senaryoda bu soruyu bir değerlendirin lütfen hocam. Olmadığı senaryoda da değerlendirirseniz çok sevinirim.
0: Ben Barış Alper'in olduğu senaryoda her zaman İsmail Asar transferini tercih ederim. Çünkü Rafael Leao ve Barış Alper birbirine benzeyen oyuncular. Her ne kadar teknik olarak Rafael Leao biraz daha önde olsa da ben birazcık daha oyuncuların fiziksel özelliklerini burada ön plana alıyorum. Çünkü Galatasaray'ın sol kanadında oynayan Barış Alper Yılmaz fiziksel özellikleriyle öne çıkan bir oyuncu. Galatasaray'ın Barış Alper'i sattığı senaryodaysa Rafael Leao transferini biraz daha makul bulurum. Çünkü Barış Alper gibi rakibi zorlayan fiziksel olarak bir oyuncunun yokluğunda yine oraya biraz daha fiziksel direnci yüksek Ve gerçekten fiziksel olarak ağırlığını sahaya koyabilen bir oyuncunun transfer edilmesinin daha mantıklı olacağını düşünüyorum.
1: Transfer planlaması

0: Konularını konuşuyoruz. Tabii ki genç kısmına da geçeceğiz ama bir sorumuz var. Can demiş, Lemina ile hem de zamlı olarak sözleşme yenileyen yönetimin sizce transferde bir planı olabilir mi? Yönetim bu sene sınıfta kaldı demiş. Şu ana kadarki dilimle alakalı çok kısa bir yorum alayım bu cümleye.
1: Burada şunu unutmamak gerekiyor. Veteran bir yönetim var ve bu Galatasaray yönetimi şu anda medyada da okuyoruz. Lemina'ya bazı transfer isteklerinin olduğu, özellikle Arap Yarımadası'ndan oyuncuyla ilgilenen takımlar olduğunu görüyoruz. Galatasaray yönetimi oyuncunun sözleşmesini yenileyerek aslında kendilerine bir fazladan bonservis bedeli yaratmak istemiş olabilirler. Çünkü oyuncu sözleşmesi bitseydi doğrudan bu takımlarla anlaşabilirdi ve Galatasaray'ın bir geliri olmazdı buradan. Ama oyuncunun satışından önce eğer böyle bir istek varsa Arap Yarımadası'ndan her ihtimale karşı oyuncunun sözleşmesini yenilenip ve buradan artık kaç seviyesinde olur muhtemelen tek haneli olacaktır Lemina'nın bonservis bedeli ama ne olursa olsun buradan bir ya oyuncunun serbest kalması yerine buradan bir transfer bedeli elde etmek için yapılmış bir sözleşme olabilir. Bunun yanı sıra zaten Lemina'nın Galatasaray'a ne kadar katkı veren bir oyuncu olduğunu bence hiçbirimiz inkar edemeyiz.
0: Kesin. Hatta hocam sadece orta saha rotasyona değil Lemina'yı sağ bekte de gördük. Hatta stoperde de gördük. Onu
1: sağ bekte gördük. İlk maçta stoper bölgesine de Sanchez'in çıkışında girdiğini gördük. Ben Lemina'nın sezon sonunda sözleşmesi biterek kaybedilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum en başından beri. Çok ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum takıma. Goller de atabiliyor. Savunmada önemli müdahaleler de yapan bir oyuncu. Ben kalmasının da takım için bir problem arz etmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Fakat bu potansiyel bonservis geliri beklentisinin de oyuncunun sözleşmesinin yenilenmesinde bir etken olarak görüyorum. Transferin son günlerinde Galatasaray takımı Lemina'yı tutmak veya satmak arasında kararını verecektir. Burada tabii ki oyuncunun isteği de önemli. Ben mesela oyuncunun vücut dilinin çok da olumlu olmadığını düşünüyorum izlediğimiz maçlarda. Ya biraz daha rahat bir oyuncu, yine Sané kategorisine sokabileceğimiz vücut diline sahip bir oyuncu. Fakat aidiyet duygusunun olması, takıma katkı vermesi bence sözleşmenin yenilenmesinde bir problem olmadığının göstergesi. Dediğimiz gibi bir bonservis bedeli de elde edilebilir oyuncudan.
0: Peki tabii ki şimdi birçok şey konuşuyoruz. Lemina'nın da gitme durumu olabilir dediniz. Orta saha rotasyonunun kalabalık olduğunu biliyoruz ama U23 yabancı kontenjanında Galatasaray'ın bir forvet yedeğine mi, bir orta saha oyuncusuna mı ihtiyacı vardır veyahut da bir stopere mi ihtiyacı vardır diye sorayım. Hangi mevkiyi U23 yabancı ile hangi mevkiyi belki yerli takviyelerle Galatasaray geçecektir diye sormak isterim hocam sizin.
1: Galatasaray'ın şu anda olgun bir stoper hattı var. Abdülkerim ve Sanchez'den bahsediyoruz. Buraya bir U23 oyuncu alınırsa doğrudan ilk 11'de oynamasının çok zor olacağını düşünüyorum. Ben burada Galatasaray'ın yapacağı stoper transferinin Türk kontenjanından gerçekleşme ihtimalini daha yüksek görüyorum. Ozan Kabak, Ahmetcan Kaplan gibi oyuncularla ilgileniliyordur diye düşünüyorum.
0: Ahmetcan'ın son anda bir transferi oldu ama Ozan Kabak var hocam. Ümit Akdağ var ve aynı zamanda Yusuf Akçiçek isimleri çıkıyor. Hocam yani bir sol stoper mi almak Galatasaray için daha doğrudur diyeyim. O zaman bir yerli takviyede yoksa bir iki bölgede de oynayan veyahut da bir sağ stoper mi gerekmektedir diye sorayım.
1: Özellikle sol stoperde bir yedek oyuncu, Abdülkerim'i yedekleyebilecek bir oyuncu olmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Çorum maçında Kazımcan girdi oyuna, biliyorsunuz. Kazımcan'ın Galatasaray takımının stoper bölgesinde düzenli olarak oynayabilecek bir oyuncu olmadığını ve o an maçtaki belki de tek opsiyonun olduğu için oyuna girdiğini düşünüyorum. Yusuf Akçiçek ismi benim beğendiğim bir isim. Fenerbahçe altyapısının bir ürünü zaten. Yetenekli bir stoper oyuncusu fakat Galatasaray'ın ben aradığı özelliklerin hepsine sahip olduğunu düşünmüyorum. Burada biraz daha fizikli bir oyuncuya alınacaksa ihtiyaç
0: Ümit
1: var
0: Aktağ
1: diye düşünüyorum.
0: Ümit Aktağ gibi midir hocam? Hani sol stoper bir tık daha fizikli gibi hayal etmeye çalışıyorum.
1: Ümit Aktağ olabilir ama ben her zaman Ozan Kabak'a ilk çıktığı tabii. günden beri çok beğenen biri olarak Galatasaray'ın bir Ozan Kabak'a geri getirme refleksi olabileceğini düşünüyorum. Daha önce Galatasaray'da oynamamış, oraların kokusunu almamış bir oyuncuya kıyasla.
0: Tabii ki. Yani
1: Ümit Aktağ çok yetenekli bir oyuncu. Yeni bir stoper oyuncusu. Hı-hı. Belki de milli takıma kadar yükselebilecek bir oyuncu zamanı Hı-hı. geldiği zaman. Fakat orada biraz daha hani Ozan Kabak gibi takımı tanıyan bir oyuncunun alınabilip yabancı U23 kontenjanının ise farklı bölgelerde kullanılabileceğini
0: düşünüyorum. Forvet mi orta saha mı peki hocam? Son olarak
1: şu
0: onu sorayım.
1: Şu anda forvette eksik var ve orta saha bölgesi çok dolu Galatasaray'da. Hı-hı. Burada yeni bir oyuncu daha özellikle daha genç bir oyuncu orta sahaya getirmek bence çok mantıklı olmayacaktır. Burada zaten Renato Niaga ve Uge Çukwu'nun da takıma yavaş yavaş alışacağını ve forma şansı bulmaya çalışacağını biliyoruz. Orada bir orta sahada genç oyuncu rekabeti olacak bu sezon. Hı-hı. Hani kim oynar, kim yedekten daha çok oyuna girer gibi Niaga ve Uge Çukwu arasında bir mücadele izleyebiliriz. Hı-hı. Bir yandan da forvet hattına bakıldığında belki de Avrupa'nın en önemli forvetlerinden birine sahip olan Galatasaray takımının
0: yedek forvetinin
1: olmadığını görüyoruz. Ada Yüzgeç çok yetenekli bir oyuncu gibi görünüyor fakat hala çok küçük. Yani o Galatasaray'ı forvet bölgesinin ağırlığını kaldırabilir mi? Özellikle gerektiği zaman Osimhen gibi bir oyuncunun boşluğunu doldurabilir mi? Bu ciddi bir soru işareti. Ben buraya mutlaka bir transfer yapılabileceğini düşünüyorum.
0: Ya oraya John Duran ismi konuşuluyordu. Tabii ki Benfica'ya gitti. U23 kategorisinden bir forvet. Yani şunu sormak istiyorum. İsimden ziyade gelecek U23 yani olması gereken profili. Osimhen'e çok benzer bir oyuncu mu gerekir? Yoksa Galatasaray'ın farklı bir oyun planına dönme gibi bir arzusu olur ise biraz da Osimhen'den farklı tipte bir santrafor mu gerekmektedir U23 kategorisindeki o yabancı oyuncunun?
1: Şimdi Osimhen'in transfer olmadığı takdirde takımdaki yeri gayet net ve garanti olarak görüyoruz. Zaten dediğimiz gibi Avrupa'nın en önemli forvet oyuncularından bir tanesi. Ben bunu iki senaryoda ele almak istiyorum. Birincisi bu yeni alınacak forvet oyuncusunun Osimhen'in yanına A planının başarılı gitmediği bir senaryoda Osimhen'in yanına destekleyici bir forvet olarak gireceği senaryo. İkinci senaryoysa Osimhen'in yerine bu oyuncunun oynayacağı, belki Osimhen'in cezalı veya eksik veya sakat olacağı bir maçta. İki tarafı da yapabilecek, hem kendi başına oynayacak kadar fiziksel kapasitesi yüksek ama Osimhen'le birlikte oynayacağı zaman da onu besleyebilecek kadar teknik kapasiteye sahip bir oyuncunun buraya uygun olacağını düşünüyorum.
0: Şöyle gibi mi yorumlamalıyız hocam? Belki beni hatalıysam düzeltin lütfen ama mesela Norveç milli takımında Haaland'la Sørloth yan yana oynuyor. İyidir kötüdür tartışılabilir ama Haaland'ın olmadığı senaryoda da Sørloth tabii ki bir Haaland olamaz ama belli şeyler gösterebilir. Yani oyun karakteri itibarıyla söylüyorum. Yani Osimhen'in de yanındaki oyuncunun biraz da bu tarz bir oyuncu olması gerekiyor. Yani Sørloth demiyorum ama Haaland'la Sørloth birbirine benzediği için bu şekilde yorumlamıştım. Aynı ülke Norveç milli takımında bunu görüyoruz. Osimhen'de de böyle bir şey görebilir miyiz?
1: Ya şimdi Galatasaray'ın belli bir oyun stratejisi var ve bu strateji Osimhen'den dolayı takımın forvetine topu getirmek ve onu olabildiğince fazla besleyebilmek yönünde. Ben dolayısıyla Osimhen'in zaman zaman yerini tutacak, yani onun yerini oynayacak oyuncunun Osimhen'le benzer fiziksel kapasiteye sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Bu burada verdiğimiz Haaland Sørloth örneği bence çok yanlış bir örnek olmaz. Sørloth örneği şöyle birazcık farklı. Son dönemde transfer gündeminde okuduğumuz, gördüğümüz bir oyuncu. Galatasaray'ın ilgilendiğini biliyoruz oyuncuyla. Ben ama yedek forvet için bu kadar ciddi bir bonservis bedeli ödenmeyeceğini düşünüyorum.
0: Katılırım.
1: Hani Sørloth ihtimalinin Ancak ve ancak Osimhen'in transferin son günlerinde ayrıldığı senaryoda onun yerini doldurmak için böyle yüklü bir bonservis bedeli verilerek yapılabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında Demirovic ismi geçiyor. Demirovic ile ilgili Almanya Ligi'ni izleyen dinleyicilerimiz de zaten görüyordur. Hem fiziksel kapasitesi hem teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Doğrudan Osimhen'in alternatif

0: alternatifi olmasa da çift forvet oynanacak maçlarda veya yedek forvetin Galatasaray gerideyken veya maç kilitken oyuna gireceği senaryoda çok iyi bir tamamlayıcı forvet olabileceğini düşünüyorum Demirovic'in. Biraz daha oyuncu profiline Demirovic ve benzer oyuncular olarak düşünebiliriz bence. Ben hani böyle hızlı, fuleli, tabiri caizse biraz daha küçük bir yedek santraforun alınmayacağı kanaatindeyim. Zaten aslında bakıldığı zaman Ada Yüzgeç'te bu son saydığımız profilde bir oyuncu. Biraz daha oradaki hızlı oyuncu, daha fuleli bir oyuncu açığını doldurabilecek biri forvet hattında. Dediğim gibi Osimhen'in yanına zaman zaman onu yanına geldiğinde besleyebilecek ama Osimhen'in olmadığı senaryoda da onun boşluğunu hakkını vererek doldurabilecek bir oyuncu alacağını düşünüyorum.
1: Peki Selim Hocam, Galatasaray bölümünün artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümümüzde, yani daha devam edeceğiz ama çok kısa bir araya gideceğiz. Bir sonraki bölümümüzde hem Beşiktaş'ı hem Trabzonspor'u ele aldığımız bir dilim olacak. Fenerbahçe'yi neden konuşmuyorsunuz diye soracak olanlar da vardır muhakkak. Şöyle söyleyelim, ilerleyen yayınlarımızda başka konuklarımız da olacak. Hem bugün içinde hem gece yayınlarımızda başka konuklarımız da olacak ve Fenerbahçe özele doğru bir programda yapacağımızın bir kez daha bilgisini aktarmış olalım. Bugün Selim Hoca kaynaklı olarak Selim Feyzoğlu geldi. Stüdyomuzda kendisini ağırlama şansına, şerefine biz de eriştiğimizi söyleyelim. Programın son bölümünde de Selim Hoca ile bir Beşiktaş Trabzonspor yorumlarını alacağız. Hocam müsaadenizle araya gidiyorum. Peki, bir araya gidelim, aranın ardından beraberiz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
7: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
8: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
5: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

Evet, programımızın da son bölümüne geldik. İlk bölümünde esasında ilk hatta majör kısmında diyebileceğimiz bu kısımda diyelim, büyük bölümünde diyelim, Galatasaray'ı ele aldığımız bir program oldu. Selim Hoca ile beraber, Selim Feyzoğlu ile beraberiz ki Ayhan Bey de mesaj atmış. Affet ağam, geç kaldık biraz diye.

0: Olur öyle yani, sizleri her zaman desteklerini görmek çok çok güzel. Bütün dinleyicilerimize gerçekten bir kez daha teşekkür etmek isterim. Selim hocam, tekrardan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Selim hocam, şimdi Beşiktaş tarafına birazcık geçmek istiyorum. Yani Beşiktaş tarafında bir Vincenzo Italiano, Önder Özen, Serdal Adalı bir yapılanma var. Aslında değişen de bir kadro var. Vlahovic'in katıldığı, Trossard'ın katıldığı, İlhan Fakıl'ın katıldığı, hakeza Salih Özcan'ın katıldığı bir Ottara'yı da sayabiliriz bunlara. Tabii ki bunların başında 6 maçtır gol yemeyen bir Alexander Nübel'i de sayabiliriz. Yani Beşiktaş tarafıyla alakalı hocam, tabii ki sizin genelde Galatasaray yorumcusu olduğunuzu biliyorum ama Beşiktaş tarafında sizin ele aldığınızı, izlediğinizi biliyorum. Bu dilimde Beşiktaş'ta sizin gözünüze çarpan artıları ve eksileri en azından ilk etapta böyle genel bir soruyla başlayabilir miyiz hocam sizinle?
1: Beşiktaş, evet, samimi bulduğum, sevdiğim takımlardan bir tanesi. Bu sezon inanılmaz bir değişim içerisindeler bence. Özellikle Signore Vincenzo Italiano'nun da gelişiyle takımda inanılmaz bir hava yakalandığını düşünüyorum. Bence 6 maçta alınan 6 galibiyet ve gol yenmeyişinin en önemli mimarlarından bir tanesi teknik direktör Vincenzo Italiano. Bu Italiano'nun bildiğim kadarıyla ilk büyük takım şampiyonluğa oynayacak bir takım çalıştırdığı sene.
0: Doğru hocam.
1: İtalya Ligi'nde biraz daha Genoa, Fiorentina gibi başaltı takımlarda görev yapmıştı. Burada kendini kanıtlayıp belki de İtalyan futbolundaki büyük takımlardan birine dönme motivasyonu olduğunun altını çizmek gerekiyor. Bu takım ya yani burada başarılı olursa kendi kariyer yolu içinde inanılmaz bir adım olacaktır Vincenzo Italiano'nun. Ben ilk etapta kendisinin motivasyonunu buna bağlıyorum. Bunun dışında Beşiktaş takımındaki yeni transferlerin hepsine birer birer dikkat çekmek lazım.
0: Peki.
1: Burada en çok dikkat çekeceğimiz oyunculardan biri, senin de söylediğin gibi, kaleci Nübel. Almanya milli takımının varis kalecilerinden bir tanesi. Hani Neuer'in tahtını kim devralacak diye konuşulan hikayede en önemli adaylardan bir tanesi olarak göze çarpıyor. Zaten milli takımında Dünya Kupası'nda yedek kalecisiydi hatırlarsanız. Milli takım kampından ayrıldı, evet, ama oraya yedek kaleci olarak gitmek de çok önemli bir başarıdır. Almanya milli takımına girişin ne kadar zor olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Kaleci kalesine son 6 maçta gole kapattı. Gelen toplarda hani seken bir top olsun ya da hava topu olsun, ne kadar rahat aksiyon aldığını, çıkıp aldığını veya gelen topları karşıladığını görüyoruz. Ben son maç özelinde yeni transferlerden önce Rıdvan Yılmaz'a bir dikkat çekmek istiyorum. Hem oyuncunun hem duran topların hepsini, daha doğrusu büyük bir bölümünü kullandığını gördük. Kornerlerin falan. Onun dışında genel olarak maç içerisindeki isteği ve sürekli hücum bölgesine girip hücumlara destek verişi, ben Rıdvan Yılmaz'ın da yeni bir transfer olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum.
0: Çok beğendim hocam ben de. Yani size katılırım son şey maçında, Zalgiris maçında.
1: İskoçya Ligi macerası oyuncuya yaramış gibi görünüyor. Bunun dışında Orkun ve Trossard işbirliğine dikkat çekmek istiyorum.
0: Lütfen hocam.
1: Maç boyunca sol kanadı çok iyi kullandı Beşiktaş. Trossard'ın zaten ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu söylememize gerek yok. Ama Orkun Kökçü de ligin en iyi orta sahalarından, belki de Önder Özen'in
0: tabiriyle,
1: sportif direktör Önder Özen'in tabiriyle en iyi orta sahası olduğunu kanıtlaması gereken bir sezon. Ve bu sezon başlangıcı da bu yolda bence önemli bir adım oldu. Ben İlhan Fakıl'ı transferini çok verimli bir transfer olarak buldum. Clermont'tan aldı Beşiktaş oyuncuyu. Avrupa'da gelişmiş ve gelişimini göstermiş bir Türk oyuncu. Önder Özen'in gelişiyle zaten, yani Önder Hoca'nın ne kadar Avrupa'daki genç Türk oyuncu piyasasına hakim olduğunu biliyoruz. Yani ben alındığı dakikadan itibaren zaten oyuncunun kafamda pek bir soru işareti yoktu. Zaten topu sürüşü, rakibin üzerine gidişi, her topu aldığında bence Beşiktaş taraftarını da heyecanlandırıyordur. Olaytan beğendiğim bir oyuncu. Onun hakkında da birazcık konuşabiliriz. Oyuncuları, rakip oyuncuları tabiri caizse yürüyerek geçen ve birçok pozisyon yaratımında önemli rol oynayan bir oyuncu. Mourinho'nun gol attığını gördük. Vincenzo

0: İtalyano yönetiminde oyuncunun cezası aslında hücumlarda girdiğini çok fazla görüyoruz. Bunun en önemli sebebinin de Beşiktaş'ın hücum aksiyonlarının genellikle Trossard ve Orkun Kökçü sayesinde sol taraftan geliştiğini ve top ters taraftayken de sağ bek oyuncusunun orta sahanın içine ceza alanının içine kat ederek orada topla buluşup gol arama çabası olduğunu
1: söyleyebiliriz. Ki ikinci golde zaten Zalgiris maçındaki tam sizin söylediğiniz gibi Rıdvan'ın orada ve sol kanattaki o Orkun ve Trossard işbirliğinin döndüğü bölgeden ters koşuyla geldi. Hocam doğru, hakikaten çok doğru
0: ters koşuyla geldi. Bu tarz sağ bek oyuncularının top sol kanattayken ceza sahasının içine girişiyle orada savunmada da bir eşleşme sıkıntısı olabiliyor. Çünkü oyuncular genelde biraz daha forvet oyuncuları ya da ofansif oyuncuları nasıl marke edecekleri üzerine çalışırken bir anda daha az orada gördüğümüz bir bek oyuncusunun ceza sahasında bulunması, eşleşmeden kurtulması ve güzel bir bitirişle takımı 2-0 öne geçirmesi önemli bir detaydı bence Zalgiris maçında. Vlahovic'in geldiğini söyledik ama Beşiktaş'ın Zalgiris maçına ilk 11 başlayan santrforu Ohyang Gün'ün da son derece önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sergen Yalçın transferlerinden bir tanesiydi. Oyuncu maç boyunca rakip savunmayla bir mücadele içerisinde adeta bir boğa güreşi gibi mi de diyelim nasıl
1: bence
0: diyelim,
1: yanlış bir tabir.
0: Yani rakip oyuncularla güreşen ve onları sürekli rahatsız eden bir Ohyang Gün izliyoruz geldiğinden beri. Salih Özcan da takım için bir Torreira etkisi yarattı bence. Günümüz futbolunda birçok takımın çift ön libero tercih etmesinin sebeplerinden biri.
1: Anladım. Neden bunları dediğinizi şimdi anladım.
0: Birçok oyuncunun bu pozisyonu tek başına yani defans ve orta saha bölgesini tek başına kotaramadığı ve iki oyuncunun orayı tutmak için bir tandemin gerekli olduğunu görüyoruz. Bunu yapabilen sayılı oyuncular var. Bunların arasında N'Golo Kante'yi, Torreira'yı yazabiliriz bence. Ben Salih Özcan'ın da bu kimlikte bir oyuncu olduğunu ve bunun üzerine Türk yerli kontenjanında bir oyuncu olduğu için Beşiktaş'a çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın şu anda Vincenzo Italiano'nun ana stratejisinin 4-1-4-1 gibi bir dizilim olduğunu ve bu dizilimde o bir numaralı bir olarak söylediğimiz defansın önünde konumlanan oyuncunun Salih Özcan olduğu için Beşiktaş takımının rahat bir futbol oynadığını düşünüyorum.
1: Çok katılırım hocam size.
0: Zamanında sadece Suat iki kişilik oynar diye bir
1: tabir vardı.
0: Şu anda bu iki kişilik oynayabilen oyuncular kategorisine ben Salih'i de yazabileceğimizi düşünüyorum. Dortmund tedrisatından geçmiş bir oyuncunun da zaten Türkiye Ligi'nde bu kadar pozitif fark yaratmasını çok yadırgamıyorum açıkçası. Ben Černý'nin maça başlamasına rağmen biraz daha diğer kanat oyuncularının gerisinde olduğunu düşünüyorum.
1: Ki bununla alakalı bir soru var. O soruyu şöyle bağlayacağım. Beşiktaş'tan Trabzonspor'a bağlarken Ayhan Bey'in sorusunu bağlayacağım. Hocam lütfen devam edin.
0: Beşiktaş için yani özetle söyleyebileceklerimiz bunlar. Stoper ikilisinin çok zorlanmadığı bir maç izledik. O yüzden Calo ile Emirhan Topçu çok fazla bu Zalgiris maçı özelinde dikkat çekmeye gerek yok. Fakat 6 maçtır gol yememiş bir takımın stoper oyuncularını da göz ardı etmek kendilerine haksızlık olacaktır. Emirhan'la Calo'yu kutluyorum şu anda. Ligin devamında da Beşiktaş'ın önemli oyuncuları olma potansiyelleri var.
1: Peki şimdi şunu soracağım aslında. Tam Trabzonspor'a bağlamadan son bir Beşiktaş sorusu daha soracağım. Bu benim sorum. Sonra da Ayhan Bey'in sorusuyla aslında Trabzonspor'a bağlarız. Beşiktaş yorumunu alıp Trabzon'a bağlayacağımız bir kesit olur ama şunu demek istiyorum. Şimdi 6 maçtır gol yemeyen bir Beşiktaş takımı gördük. Nispeten birazcık kendinden daha zayıf takımlara karşı gibi oynadığını yorumladı birçok kamuoyundaki kişi. Midtjylland konusunda ben katılmamakla beraber diğer maçlarda katılırım. Ancak stoper ikilisinde Emirhan Calo ikilisini ben de naçizane çok çok beğendim. Ama sürekli Beşiktaş'ta bir stoper alınma işi konuşuluyor. Yani bu ikiliye güvenerek devam edilir mi? Edilmeli mi? Yoksa Beşiktaş yine de bir stoper transferi yapmalı mı? Kısa sorayım. Sonrasında tabii ki Trabzonspor'a bağlayacağım. Beşiktaş endeksindeki soruyu soracağım hocam.
0: Şu anda Beşiktaş'ın transfer isteyen az bölgesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle ilk 11'i ele alıyorsak belki de transferinin en doğal olduğu bölgelerden bir tanesi stoper bölgesi.

Ben Beşiktaş taraftarının da burada belki de Fenerbahçe'de Skriniar'ın, Galatasaray'da da Sanchez'in yarattığı etkiyi yaratabilecek böyle isimli ve genel olarak takımı pozitif yönlendirecek.

0: Beşiktaş savunmasına yani bu takım oyununun oturmasıyla Beşiktaş'ın transferinin stoper transferinin aslında çok da öncelikli olmadığını söylemek gerekiyor.
1: Ayhan Bey'in sorusuna geçiyorum. Şöyle demiş, bize nasılsınız demiş. Onun haricinde şöyle bakıyorum. Beşiktaş'ın transfer politikasını beğendiğini, Salih Özcan, Nübel ve Trossard hamlelerinin yerinde olduğundan bahsetmiş. Yani Çerni yerine demiş. Sezon başında Aral Şimşir gibi bir isim alınamaz mıydı? Sonuçta yerli kuralını da yabancı kuralını da göz önünde bulundurduğumuz vakit. Yanlış mı düşünüyorum demiş. Yani Aral Şimşir'i sağ kanada Beşiktaş alsaydı mesela 12-13 milyon euroya Trabzonspor bu transferi bitirdi ama Beşiktaş'a ne kadar uyum sağlardı diye Aral Şimşir üzerinden sonra Trabzonspor'a geçiş yaparız ama bir Beşiktaş sorusu sormuş olayım. Aral Şimşir yorumu almış olayım sizden hocam.
0: Burada ben Aral Şimşir transferinin aslında İlhan Fakılı transferiyle biraz çakıştığını düşünüyorum. Hmm. İkisi de Türk kökenli kanat oyuncuları. İlhan Fakılı'yı çok beğendim. Bence Beşiktaş taraftarının birçoğunun gözünü pasını silen bir oyuncu.
1: %100.
0: Yani her zaman ya ben biraz İlhan Fakılı'yı aslına bakarsanız yani aralarında gömlek farkı olsa da biraz oyun stilini Kvara'ya benzetiyorum. Kvaraşkelia'ya. Topu her aldığında rakibin üzerine gitmekten çekinmeyen, ceza sahasına bir şekilde girip orada pozisyon yaratmaya çalışan bir oyuncu. Ya Aral Şimşir de çok yetenekli bir oyuncu. Zaten sezon boyunca Trabzonspor'da izleyeceğiz ama hani hem Aral Şimşir hem de İlhan Fakılı transferlerinin birazcık birbiriyle çakışacağını ve birbirlerinden oyun süresi alacağını düşünüyorum. Ben İlhan Fakılı transferi bitirildikten sonra Beşiktaş'ın belki de ilgisi de vardı Aral Şimşir'e tabii bilmiyoruz ama o transferden vazgeçilmiş olabileceğini düşünüyorum. Aslında dinleyicimizin sorusunu dinlemeye başlamadan önce Aral Şimşir'den ziyade transfer gündeminde konuşulduğu için Muhammed Salah mı acaba sağ kanatta Çerni yerine olabilir gibi bir soru gelmesini bekliyordum ama Salah da tercihini Trabzonspor'dan yana kullandı.
1: Peki rotayı o zaman Trabzon'a kıralım. Yani hem Salah hem Aral Şimşir demişken. Yani Trabzonspor'da çok köklü bir değişim oldu. Yani kadroda çok fazla bir değişim oldu. Maç endeksinde yorum yapmayız. Ferencvaros maçını hocam biliyorum siz o gün Beşiktaş'ı tercih ettiniz izlemeyi. Size Trabzonspor maçının detaylarını sormayacağım. Burada biz de dakika skor programında bölük pörçük izlemiştik. Yani ben birazcık Beşiktaş birazcık Trabzonspor izlemek durumundaydım. Trabzonspor'un genel kadrosunun matematiği üzerinden biraz sorular sormak istiyorum hocam. Şimdi çok fazla transfer var. Bu takımın alışma süresi ne kadar alacaktır? Trabzonspor'un bu kadrosunda Salah'ın rolü nasıl olacak? Birçok genç oyuncu var. Geldi gidiyor vesaire. Bir trafik var. Yani biz Trabzonspor'un belki de geçtiğimiz sezonki performansının çok net üzerine koyabilecek takım olabileceğini düşünüyor muyuz? Düşünmeli miyiz? Ve buna göre Trabzonspor tam anlamıyla ne zaman hazır olur diye sormak isterim hocam size.
0: Çok fazla oyuncu değişti. Özellikle takımın en önemli hücum güçlerinden biri olan Olay'ın Fiorentina'ya transfer olduğunu biliyoruz. Son maç 10 numara pozisyonunda Ferencvaros maçında Umut Nayır maça başladı. Aslında Umut Nayır'ın 10 numara olarak maça başladığı bir yerde aslında 4-2-3-1'den ziyade 4-4-2 dizilimini konuşmak biraz daha doğru olur bence. Ben Trabzon takımının hazırlanmaya, aslında hazır konuma gelmeye pek fazla vakti olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu sene Trabzonspor geçen sene olduğu gibi şampiyonluk yarışının bir parçası olmak istiyorsa doğrudan yani ne olursa olsun tırnak içinde hazır konuma gelip maçları kazanmaya başlaması gerekiyor. Ligin ilk maçında da berabere kaldı Kasımpaşa'ya karşı bildiğimiz gibi. Yani Trabzon'un yeni transferler ışığında takımın hazırlanması çok doğal olarak belki de 4-5 hafta sürecektir. Belki de ilk milli takım arasına kadar daha tam olarak hazırlanamayan bir Trabzon izleyebiliriz. Ama Muhammed Salah'a da dikkat çekmek gerektiğini düşünüyorum. Yani Premier Lig tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesi Trabzonspor'a transfer olmuş durumda. Takımın geri kalanı her ne kadar tırnak içinde hazır olmasa da ben Salah'ın her zaman hazır olacağını ve bu takıma çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. İlk transfer döneminde bazı birlikte değerlendirdiğimiz hocalarımızla konuştuğumuzda Salah'ın beklenen verimi veremeyebileceği ve hani sayılı sayıda aslında Trabzon'da maça çıkacağını

0: bunun belki de bir PR transferi olduğundan bahsetmiştik ama ben Salah'ı geldiği ilk andan itibaren yakinen takip ediyorum. Hem antrenmanlardan hem de maçlardan gördüğümüz kadarıyla çok istekli bir Salah var.
1: Katılırım.
0: Ve eğer Trabzonspor şampiyon olmak istiyorsa, ki geçen sene de bu yolla savaştığını biliyoruz, Salah transferi bence çok doğru bir transfer. Sadece Trabzonspor'un Salah'la kendini güçlendirirken diğer pozisyonlarda da birazcık güç kaybettiğini söyleyelim. Saviolo transferi var. Bu
1: beğendiniz mi hocam transferi?
0: Ya hareketli bir oyuncu, Portekizli oyuncu. Hı hı. Ben kesinlikle Trabzonspor'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Fakat benim de bir gözüm Vakayeme'yi aradı, yalan olmasın. Hani orada bir sol kanatta Vakayeme rüzgarı eserken Trabzonspor'u daha başarılı buluyordum. Bu yeni oyuncunun alışma süresi birazcık daha uzun sürebilir.
1: Peki orta sahaya gelelim. Şöyle tabii ki çok fazla transfer var. Ruslan Malinovski ismine ne diyorsunuz? Hocam yani aslında 8 numarada biraz daha konumlandırdı hoca. 10'da normalde oynayabilen bir isim ki bilirsiniz siz de hocam İtalya Serie A'dan kendisini ama nasıl bir transfer olarak bakıyorsunuz bedelsiz bir Ruslan Malinovski hamlesini?
0: Malinovski'yi biz aslında ilk defa Shakhtar Donetsk'teki performansıyla tanıdık. Oradaki şeyin de parçasıydı yanlış hatırlamıyorsam, oradaki yıldızların bir araya geldi, işte Fred, Alex Teixeira, Luis Adriano'lu takımın da bir parçasıydı Malinovski. Tecrübeli bir oyuncu, Trabzonspor'un takımının genç olduğunu ve Salah gibi Malinovski gibi takıma tırnak içinde abilik edebilecek oyuncuların çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bence ilk maçlardaki performansı çok parlak olmasa da hem takıma alışmasıyla hem de oradaki abilik yapabilme özelliğiyle takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum Malinovski'nin. Fakat 10 numara bölgesinde oynayabilmesine rağmen çok da hücumcu bir oyuncu olmadığını, orta sahada biraz daha destekleyici ve orayı kontrol edici bir oyuncu olduğunda altını çizmekte fayda var.
1: Ya o bölgede biraz daha aslında 10 numarada Muçi'yi izleyeceğimizi siz de herhalde söylüyorsunuz. Sol sağ kanatta Salah'ı, sol kanatta Aral veya Saviolo'yu, ileride onu açıyı izleyeceğimizi, onun arkasındaki 8 numarada Malinovski'ye de iyileştiği zaman Folcarelli'ye eşlik edecek gibi herhalde yorumluyorsunuz. Arka hatta da gelecek olursak Trabzonspor'da birçok yerli takviyesi de oldu. Melih Kabasakal geldi, Samet Akaydın geldi vesaire vesaire, ki aslında bütün bu isimlerin bir kenara bırakıp bir isim soracağım sadece, son sorum olsun. Dünya Kupası'nda Yeşilburun Adaları'nda Sidney Lopez Cabral, iki bekte de oynayabilen oyuncudan ilk gördüğünüz görüntüler, Mustafa ile forma rekabetinde olacağını mı anlamalıyız? Yoksa bir noktada Lopez Cabral formayı alıp Trabzonspor'da iki yeşil burun adalı bekleri mi izleyeceğiz? Bir tarafta Pina, bir tarafta Cabral'i mi izleyeceğiz? Hocam nasıl bakarsınız konuya diye sormuş olayım size.
0: Hızlı ve süratli bir oyuncu. Yeşil burun adalarının zaten Dünya Kupası'na gösterdiği performans ortadaydı. Ben özellikle bazı maçlarını dikkatle takip ettim Yeşilburun Adası'nın. Hani oyun planına bağlı kalan ama zaman zaman ihtiyaç hissetmesi halinde oyun içerisinde başka görevleri de yapmaya talip bir oyuncu. Hani hem rakip takımın boşta kalan oyuncularını marke edilmesi hem de back bölgesinde yaptığı bindirmelerle bence Trabzonspor'a katkı sağlayacak bir oyuncu olacaktır. Demin Muçi dedik. Bence Muçi bu geçtiğimiz sezon ligdeki rüştünü kanıtlamış oyunculardan bir tanesi. Beşiktaş'taki performansı biraz soru işaretiydi ama Trabzonspor'da kendini buldu diyebiliriz. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Oyuncu rüştünü Trabzonspor'da sol kanat bölgesinde oynarken kanıtladı. Yeni sezonda 10 numara bölgesinde olacak olması oyuncunun tahminen. Çünkü kanatlara yapılan transferler ortada. 10 numara oynarken yeni bir macerası olacağını Muçi'nin ve tekrar kendini 10 numara bölgesinde kanıtlaması gerekebileceğini de Trabzonsporlu dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ama çok yetenekli bir oyuncu bence ve Muçi'nin tabiri caizse şapkadan tavşan çıkarmak kategorisine koyabileceğimiz golleri de Trabzonspor'un yine bu sezon en önemli silahlarından biri olacaktır.
1: Yani şüphesiz hocam.
0: Maç kilitlendiği noktalarda çok iyi devreye girebilen bir isim. Ona uçaya da son olarak dikkat çekelim. Çok önemli bir forvet oyuncusu. Birçok takımında zaten transfer gündemindeydi. Fakat Trabzonspor şampiyon olma hayaliyle bu oyuncunun transferine onay vermedi. Bu sene Ona uçunun da ciddi gol attığı bir sene olacağını düşünüyorum.
1: Peki Selim Hocam, hakikaten bugün programda birçok takımı sizinle ele aldık. Biraz daha uzun bir Galatasaray programı gibi oldu ama hem maçın daha taze oluşundan kaynaklı olarak biraz maç endeksli gitmek istedik. Hem tabii ki gündemimizle alakalı yeni gelen oyunculardan biz ne görebiliriz? Yani Batrakov ve Leslie Ugechukwu konusunda birazcık fikirlerinizi size sormak istedim. Sonrasında Galatasaray'ın transfer penceresinde nasıl bir rotada olması gerektiğini veya da hangi rotada olduğunun üzerine değindik sizinle programın bir sonraki bölümünde. Son bölüme geldiğimiz vakitte tabii ki son yarım saatlik dilimde hem Beşiktaş hem Trabzonspor'u konuşacağımızı söylemiştik. Fenerbahçe kısmını bugün ve yine gece yayınlarımızda farklı farklı yerlerde tabii ki çok fazla ele alacağız. Bu bölümde tasarrufumuz bu şekilde oldu. Ama yani şunu da söylemiş olalım. Selim Hocam, hakikaten çok çok kıymetli gelmeniz, katılmanız, bizlere bu yorum açmanız. Sağ olun, var olun demek isterim.
0: Ben de davetiniz için teşekkür ederim Can. Seninle de bir program yapmak çok keyifli zaten. Hafta sonunda da güzel bir yayınla başlamış olduk bence. Hafta sonu maçı olan bütün takımlara başarılar dileyelim. Bakalım maçlar bize ne getirecek. Bugün 14.30'da da Hull City Manchester United maçının olduğunu hatırlatalım herkese. Hull City'yi destekliyoruz.
1: Evet, Hull City'ye de bol şans diyelim. Peki, o halde sağlıcakla kalın ve hoşça kalın diyelim.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Reklam.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, biz Lukaku'yu daha önce Saadet'i saran döneminde aslında konuşmuştuk. Tedesco'nun istemediğinden de bahsetmiştik. Onun temel endişesi de sakatlıktı. Onu da konuşmuştuk. Hak da vermiştik. Bu kez geldi. Hayırlı olsun. Ama önce şu ayrımı bir yapalım. Girişte de dediğimiz gibi 3 yıl önce konuştuğumuz Lukaku ile bugün İstanbul'a gelen Lukaku aynı değil. Aynı önce değil. 3 yıl önceyi biliyoruz. Antonio Conte'nin Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Tüm kulvarlarda iyi iş yaptı. İyi gol üretti. Serie A'da kritik gollerin adamı olan bir Lukaku vardı. Bugün Napoli'de yoğun sakatlıklarla boğuşmuş. Son sezon ligde sadece 5 maça çıkabilmiş. Kulübünde gözden düşmüş bir Lukaku var. Peki Fenerbahçe neden bu riski aldı? Çünkü bu hikayenin öbür tarafındaki rakamlar hala enteresan. Belki o yüzden. Biraz da finansal sebeplerden kaynaklanıyor. Bence onu Olsiet'in çok güzel anlattı. Yani 30-35 baremine limitler falan da izin vermiyor. Ama son 3 sezonu geriye doğru sarıp bir bakalım. 22-23 sezonu diyelim mesela. Inter'e bakalım. Recep'i sağ olsun verdi, ben tatildeyim ama dedi ki abi 10 gol 6 asisti var 25 maçta söyle. Tüm kulvarlarda dedi 37 maç 14 gol 7 asisti söyle ki Inter o sezon demin de dedim ya Şampiyonlar Ligi finali çıktı ama İtalya Kupası'nda, İtalya Süper Kupası'nda kazandı. Lukaku da bu başarının önemli parçalarından bir tanesiydi. 2023-24 Roma'ya bakalım. Orada da düzenli olarak oynadı. 32 lig maç 13 tane golünü de attı. Onu şeyi de halletti. Ama orada Roma'nın tabii oyun kalitesi bence bizce Lukaku'nun varlığına da çok uygun değildi. Sonra Napoli 24-25 sezonu 36 Serie A maçına çıktı. Orada da 14 gol 10 asist yaptı önce. Onu da söyleyelim. O 10 asist önemli bak. Burası önemli. Çünkü bu 10 asist bize Lukaku'nun sadece hani kalenin önünde bekleyen devasa bir santrafor olmadığının da verisi bence. Yani Conte'nin sisteminde topu tutan, bağlantı kuran, son pası verebilen, zaman zaman da hamle oyuncusu, zaman zaman 11'in parçası ama her türlü planın önemli unsurlarından biri olan bir Lukaku var. Onu da söyleyelim. Sonra 25-26 Napoli'nin devre dışı bıraktı diyor.

0: yıldıza dönüşüyor. Fenerbahçe'nin risk aldığı yer tam olarak burası. Ama Dünya Kupası izleyen adam da şunu söylese de, abi oradaki Lukaku'ya ne diyorsun? Başka bir Lukaku gördük orada. Belçika ile adam 6 tane maça çıktı. 3 tane gol attı. 1 tane asist yaptı. Üstelik çoğunlukla yedekten gelerek yaptı. Yani Yeni Zelanda yaptığı golle hatta Belçika'nın Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu da istifhamlı tarafı oldu. Yani benim bu rakamları da çıkardığı sonuç şu. Lukaku'nun problemi sahaya girdiğinde hiçbir şey yapamaması değil. Problem o sahada ne kadar kalacak. Bu önemli. Yani Fenerbahçe transferinin kaderimize bence bu soru belirleyecek. Sahada ne kadar kalacağı belirleyecek. Onun için girişteki mücadele vurgusunu yaptı. Mesela onu tanıyanlar, Thomas Tuchel benim takımla geldiğinde, Chelsea'ye geldiğinde Lukaku'yu şöyle dedi. Aradığımız tipte profil buydu. Bunu Tuchel söylerken sadece sahadaki katkısından bahsetmedi. Kişiliğinden, efendime söyleyeyim, soyunma odasındaki duruşundan alçak gönüllü bulurdu mesela. Etkilenmişti. Fiziksel gücünü kontra atakta kullanabilme kapasitesinde özellikle vurgulamıştı. Ama esas Lukaku uzmanına gel abi derseniz, o da biliyorsun Antonio Conte, Lukaku için söylediği şey bence çok güzel. Karşımızda değil diyor. Yanınızda olmasını tercih edersiniz.
1: Lukaku'yu hakikaten yanınızda Çünkü Conte'ye göre iki şekilde de rakibe zarar verebiliyor. Böyle bir oyuncu.
0: Derinliğe koştuğunda hızlanıyor. Sırtı dönükse alıyor, topu tutuyor, oyunu ilerletiyor. Ve şimdi bu özellikleri Fenerbahçe'ye koyacağız birlikte. Fenerbahçe'de bu özelliklerde bir iş yapabilir mi? Ya da gerçek ihtiyaç bu muydu? Fenerbahçe'de ne oynayacak Lukaku diye. İsmail Kartal'ın oyun planına 4-2-3-1 desek başımız ağrımaz. Pozisyon bu, taktik bu. Lukaku'nun pozisyonu 9 numara. Ama esas mesela Lukaku kaç gol atar falan kadar basit değil bence. Benim daha fazla merak ettiğim şey şu. Lukaku burada duruyor ya, Greenwood'a ne yaptıracak? Çünkü Greenwood sağdan içeri kat ediyor. Lukaku o zaman ne yapacak? Sol stoperle eşleşecek. Örnek canlandırayım gözünüzde. Savunmacıyı sırtına alıyor. Sağ bek öte yandan bindiriyor. Ve rakibin önünde artık bir karar problemi oluşuyor. Çünkü Lukaku'yu yalnız bırakırsanız ne olur? O bir problem olur. Başka bir problem olur. Yardıma giderseniz Greenwood'a bir koridor açılıyor. Yani Lukaku belki de bazen topa dokunmadan asist yapabilecek. Rakibi üzerine çekmesi bile Greenwood'un o koşu hattındaki adam sayısını azaltabilir. O nedenle hücumda aksiyonel anlamda bir katkısı olacak. Ben bu tarafa Kerem Aktürk oldu. Burada da enteresan bir bağlantı var. Kerem çizgi oyuncusu değil zaten, savunma arkasını koşmayı seven bir adam yani. Bunu hep söylüyoruz. Şimdi Lukaku stoperler üzerine çektiğinde Kerem'in arkasına yapacağı koşular daha değerli hale gelebilir. Kerem de bu sefer daha kendini bulabilir, ritmini bulabilir. Kerem'in Icardi ile Pavlidis ile o kurduğu kimyaları bir hatırlayınız lütfen. Bu çok önemliydi. Top atabiliyor, kesme pas yapabiliyor, kilit pas verebiliyor. Elbette tabii ki hani Icardi'si, Pavlidis'i bunlar Lukaku'dan çok farklı oyuncular. Hatta Pavlidis ilk Fenerbahçe bir gündemine gelmişti, Twitter'da görmüştüm. Hani benim açımdan çok daha etkili bir isim olabileceğini düşünüyordum ben kendimce. Ama Kerem Lukaku bağlantısı da oluşabilir ve bu da çok kıymetli olabilir. Çünkü Kerem verdiği topu Lukaku'dan geri alabilir. Bu uzun zamandır Fenerbahçe'de görmediğimiz bir şey. Veya attığı pası Lukaku doğrudan sonuca götürebilir. Bu da görmediğimiz bir şey. Asensio var. Asensio herkesin ihtiyaç duyacağı bir 10 numara profili. Dar alanda pas üretebilen, oyunu organize edebilen, hedef adama servis yapabilecek teknik kafesitesi olan bir oyuncu. Şimdi bunu bir de Süper Lig gerçeğini ekleyin. Kapalı savunma karşınızda. Fenerbahçe sete oturmuş. Ne yaparsınız işte, rakibin ceza sahası çevresine yığılmış gibi hayal edin. İşte burada başka bir Lukaku ortaya çıkıyor. Fiziksel bir Lukaku ortaya çıkıyor. Size'lı, ikili mücadeleci, sırtı dönük, dağıtıcı. Yani İsmail Kartal'ın zaten kenar ortalarına önem verdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla sadece kağıt üzerinde bu söylediklerim. Ha, bunlara bakarım, biçilmiş kaplan derim diyebilirsiniz. Ha, o zaman niye şüphe ediyoruz diye bir soru gelirse. Çünkü abi biz bu kağıt üstünde dedim ya, futbol o kadar da kolay değil yani. Ha, Süper Lig'de ama yıllardır aynı cümleyi duyup dururuz. Kardeşim de adam mahalle kahvesinde de olsa, üniversitede olsa

0: şöyle fizikli bir santrafı olacaksın, gelecek kafa vuracak falan der. E futbol değişti mi? Futbol değişti. Bizim lig de tamamen değişti mi diye soruyu değiştireyim. Bizim lig tamamen değişti mi? Maalesef hayır. İşte Lukaku transferindeki zıtlık da burada. Yani isteyenin neden istediğini de, istemeyenin neden istemediğini de ben şahsen çok yanmıyorum. Ama Fenerbahçe'nin hedefini söylediğiniz anda belki transfer daha doğru değerlendirilebilir. Hedef ne? Şampiyonluk. Kayıtsız, şanssız şampiyonluk. E Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen büyük takımın sete oturabilen, kenardan gelen toplara cevap veren, fizikselliğiyle rakibi dağıtan bir santrafora ihtiyacı var. Onalcu da olsa var, Pierre Webber da olsa var. Var yani. E Lukaku'nun geçmişinde de bunların hepsi var. O yüzden buna olumlu bakabilirsiniz. Ama şunu da parantez açalım. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. Son 2 sezonun burada santraforunda inanılmaz iyi bir atletle oynuyor. Tamam. Ön bölgedeki çalışkanlığının takıma kattıkları olsa da. Evet, Lukaku ceza sahasında sizi doyurabilir. Ama atletik performans isteyen bazı maçlarda aynı katkıyı veremeyebilir. Onu da söyleyeyim. Daha da önemlisi Vedat Muriç faktörü var. Yedek mi dersiniz, as mı dersiniz? O da size atletizmi sunmuyor. Onu söylemiş olalım. Farklılık da böyle yerlerde ortaya çıkıyor. Bunu söylemiş olalım. Bir mesele daha var. Bence önemli. Lukaku'nun zaman zaman ceza sahasında ben ona dangoz derdim. Şimdi daha saygılı davranıyor artık. Rabaçı golcüsü. İnanılmaz goller kaçıran bir adam. Ve bence bu rastlantısal bir durumda değil. Yani öyle goller kaçırır ki saçı başı olacaksın falan. Yapısal tarafı olduğunu düşünüyorum. Biraz cüssesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de 1.92 boyundayım. Onu empati yapabiliyorum. Çünkü vuruş dengesi çok önemli ya santraforunda. Şimdi destek ayağınızı koyduğunuz zaman ağırlık merkezinizi doğru ayarlamamız gerekiyor. Galiba Lukaku zaman zaman bu dengeyi kuramıyor. Öyle olunca da ortaya doğru gerçekten absürt şutlar çıkabiliyor. O absürt şutlar özellikle yakın mesafeden top hızlı geliyorsa daha da beter hale geliniliyor. Yani dolayısıyla hani Lukaku geldi her topu atar öyle bir dünyada yok ama söyleyeyim onu. Ama Fenerbahçe gerçekten iyi bir set oyun oluşturabilirse bu transfer daha da anlam kazanır onu söyleyeyim. Ha, ön eleme maçlarından hemen kesin bir düküm vermek istemem. Doğru da bulmam. Onu da söyleyeyim. Çünkü maçları açan şey çoğu zaman şu ana kadar bireysel yetenek oldu. Sturmgraz karşısında takım iyi oynadı. Lafımız yok. Gayretine de lafımız yok. Bütün takım iyiydi ama iki golde de bireysel yetenek vardı biliyorsunuz. Transferin bence en enteresan paradoksuna gelelim. Öyle bitirelim. Vedat Muriç de hedef santrafor. Sırtı dönük oynuyor. Efendime söyleyeyim hava toplarında güçlü. Yine fiziksel varlık dedik. O fiziksel varlığıyla da alan açıyor. Romelu Lukaku tam anlamıyla aynı futbolcu değil. Ama bunlar birbirinin tamamen zıttı iki profili. O zaman soru şu. Fenerbahçe'nin sağ topu rotasyonu birbirine niçin bu kadar fazla benziyor? Ya da fazla mı benziyor? Fazla benziyor. Bu belki bir tarafıyla çeşitliliği azaltan bir şey gibi gözükebilir. Ama Fenerbahçe birincil oyun planına gerçekten inanıyorsa o zaman aynı şeyi avantaj olarak da söyleyebiliriz. Çünkü diyelim ki Lukaku ile başladınız. Lukaku çıktı. O zaman bütün sistemi değiştirmek zorunda kalmazsınız ki. Vedat girer. Plan aynı şekilde devam eder. Yani bir taraftan çeşitlilik kaybı olarak görebilirsin ama diğer taraftan da bu size oyun istikrarı da verebilir. İşte buna paradoks diyoruz ya. Paradokstan burada. Bence ama şu cümlede hepimiz uzlaşabiliriz. Sağlıklı bir Lukaku, iyi bir Lukaku Fenerbahçe'nin hücum problemlerine çözüm üretir. Mesele sağlıklı kalabilecek mi? Bunu bugün ben de cevaplayamam, kimse de cevaplayamaz. Ancak saha cevaplar. Tamam, onu söylemiş olalım. Hikayesine gelince ben daha evvel anlatmıştım. Siz de sevmiştiniz. İzlenenler bir bakın. Bakın çünkü fena o zaman da söylemiştim. Aylar Müslüm'ün yapımcısı bunu bir filmini çekse hepimiz yüklü şakır alırız. Yemin ederim böyle bir hikayesi var. Ama bir tane çok kısa anekdot anlatayım. Elde yok avuçta bir hayat zaten söylemeye gerek yok. İlkokul birinci sınıf alfabeyi sökmüş. Öğlen tatilinde eve gidiyor. Karnı aç. Menü hep ekmek hep süt. Ama her zaman o da olmuyor. Bir gün bir çıkıyor öyle teneffüsünde. Koşarak geliyor eve. Bakıyor valide anne. Böyle bir kuru sütle birlikte bir şeyleri karıştırıyor. Ne olduğunu anlamadım diyor Lukaku. Sonra yemeği koyuyor tepsiye. Getiriyor oğlu şunun önüne. Gülümsüyor bir yandan çaktırmayacak ya. bir anlıyor ki bizim anne süte su kapmış.
1: Çünkü beş parasızlar. Üstelik baba profesyonel futbolcu olmasına rağmen bu haldeler yani. Biliyorsunuz babası Gençler Birliği'nde oynadı yani. Ha, anne değil geç müfündür. Oğlunun nereye gideceğini hacılara, büyücülere hallettirdi bugüne kadar. Yani meseleleri bir de o yana var, onu söyleyelim. Yani annesi Everton mevzusu olduğunda Lukaku'nun o zaman hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda şey yapmıştı ya. O da büyülerine başvurdu, iddia edilmiş dedim. Böyle bir iddia vardı. Eğer yine yaptıysa sağlama yapılmıştır. O zaman hiç endişe etmeyin yani. Latife ediyorum da. Geldi. Fenerbahçe kadrosu bayağı FM kadrosu gibi olmuştu. Ederson, Sebadır, Şikvinyar, Ake, Gündüzi, Kante, Asensio, Greenwood, Lukaku derken şöhretler karması bir takım oldu. Mükemmel şeyler de olabilir, berbat şeyler de. Tek bir etmene bağlı olsa daha iddialı konuşurdum ama şimdi sadece hikayesini anlatıyorum. O hani fenomen Ronaldo izlerken ayakkabıları delik olan Lukaku sonra Dünya Kupası'nda oynama hayalini gerçekleştirdi. Şimdi sırf bir görevi daha var. Mahallesinde oturup muhabbet eden İsmail Kartal'ın en büyük hayalini gerçekleştirip onu şampiyon yaparsa, ki bu potansiyeli var, bu lig onun ligi, ne ala. Maçlar başlayınca biz zaten durumu tekrar konuşuruz. Bunlar geçmişiyle, potansiyeliyle kağıt üstünde. Kalanını iddia edebiliriz, kahinlik yapabiliriz ama biz tespit yapmakta hünerliyiz diyelim. Bırakalım burada. Ha, siz yorumları bırakmayın. 1 ile 10 arasında transfere kaç puan verdiğinizi de yazarsınız canlar. Görüşürüz.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Kim ne dedi? Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.
1: Galatasaray'ın geçen haftaki performansından sonra herhalde...
2: Bu arada maç bitti 4-0.
1: Evet.
2: Bunu da sevgili seyircilerimizle paylaşalım.
1: Çok net bir galibiyet oldu. Galatasaray çok fazla ikinci, üçüncü vitese atmaya ihtiyaç duymadan rahatlıkla kazandı diyebiliriz. Tabii Galatasaray'ın burada fikstür şansının da yanında olduğunu söylememiz lazım. Erzurumspor'la bir Ocak ya da Şubat ayında karşılaşma olasılığı oldukça ciddi, ürkütücü bir tablo oluşturabilir.
2: Hava şartları, yeni transferlerin adapte olması yani.
1: Evet.
2: Erzurum'un maça başlangıç 11'i geçen sene bir alt ligde ki 11'ine çok yakın.
1: Playoff zorlayan.
2: Yani playoff zorlayan. Yani şu haliyle Erzurumspor'un bu ligde tutunması çok kolay değil. Tabii ki bu Galatasaray'ın 4-0'lık galibiyetini küçümsemez. Galatasaray'da Osimhen diye bir oyuncu var. Bu ligin bir numarası. Yani tartışmasız. Avrupa'nın belki de en iyi santraforlarından bir tanesi. Yani iki maçta Galatasaray'da toplam 4 gol bir asiste imza atmış bir oyuncu. Yani çok fark yaratıyor. Yani bugün golü atıyor, baskıyı yapıyor. Ya bugün Galatasaray yani çok iyi oynadı mı dersen çok iyi oynamadı. Çok iyi. Ama yani iki çıkarken Erzurumspor'un yaptığı hata, bir duran top golü, ilk yarı 3-0 önde kapattı Galatasaray. Çok daha farklı olabilir miydi? Çok daha farklı olabilirdi ama sezonun başı olması sebebiyle Galatasaray çok da fazla efor sarf etmedi. Yani bugün ilk 11'de Sané yok. Geçtiğimiz hafta demek ki Okan Hoca Sané'nin performansından memnun kalmadı. Ben maç önü açıklamasında Okan Hoca'nın haklı bulduğum bir bölümü var. Geçen hafta yedek kulübesinden sahaya yeterince destek olamamıştık dedi. Yani bugün hamle oyuncusu olarak Sané'yi kenarda tuttu ama hamle yapacak bir durum olmadı. Yani bugün Leslie bile Galatasaray'da sonradan oyuna girdi. Niyega'yı 80'de oyuna aldı. Yani bugün Galatasaray bir sürprize müsaade etmedi. Hatta şunu söyleyeyim. Eğer Galatasaray bugün de puan kaybetseydi zaten bir kaosun içinde. Derin bir kaos yaşanıyor kulüpte. Başkan tarafında yaşanıyor. Kemal Burgaz tarafında yaşanıyor, yönetim tarafında yaşanıyor, Abdullah Kavuş tarafında yaşanıyor, taraftarda yaşanıyor. Ya bir mutsuzluk hakim. Bugün eğer Galatasaray bir puan kaybı yaşasaydı bu kaos daha da derinleşebilirdi. Galatasaray'ın yönetimi, başkanı, hocası, oyuncusu bugünkü 4-0'lık galibiyette derin bir nefes aldı. Bir kere onu söyleyeyim. Yeniden oyuncuların özgüveninin yerine gelmesi açısından çok değerli bir 3 puan. Haftanın başında bu 3 puanla haftayı kapatmak Galatasaray adına önemli bir avantaj. Yani yarın Fenerbahçe kendi evinde Konyaspor'la oynayacak. Oradaki bir puan kaybı Galatasaray'da moralleri daha da arttırabilir. Transfer için de artık son haftaya girildi. Yani son haftalardayız. Yani umarım Galatasaray taraftarının memnun

0: Gelecek transferler yapılır. Yani bugün Galatasaray'ın oyununu değerlendireceğiz ilerleyen dakikalarda. Evet. Ben Galatasaray'ın kadrosu bangır bangır bağırıyor orta saha lazım diye bu takıma.
1: Kesinlikle.
0: Yani Galatasaray'ın ben mutlak surette bir orta saha transferini gündeme alması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben 23 yaş altı alırım santraforu. Demirovic'le ilgili ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Mutlaka oraya iyi bir orta saha oyuncusu şart. Benim yani yaklaşımım, bakış açım bu. Galatasaray adına kaosun daha derinleşmemesi adına önemli bir galibiyet oldu bu. 4-0'lık, 3 puanlık bir galibiyet. Galatasaray taraftarının yüzü gülüyor bugün. Evet. Onu söyleyeyim.
1: Şimdi geçen hafta 33 şutla kazanamayan bir Galatasaray var. Bu hafta attığı 10 tane şutun 4 tanesinde isabet bulup 4-0 kazanan bir Galatasaray var. Sen neler söylemek istersin? Ben... Şimdi Galatasaray'ın bir de transfer dönemi olmasa bile bir de cuma günü oynanıyor maç. Hemen Galatasaray bir an önce maçı atlatıp transfer gündemine dönecekmiş gibi bir hava sezindedik. Çünkü Galatasaray bana göre 3. vitesi atmadı bugün.
2: Evet, gerek de kalmadı aslında. İlk yarıda fişi çekti. Yüzümüz uzun süre sonra gülüyor. Ya şunu söylemek lazım tabii ki Galatasaray'ın özellikle Okan Buruk döneminde en iyi yaptığı şey ön alan baskısıydı ve rakibi hataya zorlamaktı. Erzurum'da biraz kadro kalitesi ve niteliği düşük bir takım olduğu için Galatasaray en güçlü olduğu yanıyla o hücum presle, ön alan baskısıyla iki gol birden buldu ilk yarıda. Yani ilk gol duran top korner organizasyonu şelai gol. İkinci gol Yunus ön alan baskısı kazandığı top Osimhen'in pası. Üçüncü gol de hakeza aynı şekilde rakip sahada kazanılan pasta gelen gol. Ben bunu açıkçası Sara'nın 10 numara pozisyonda oynayıp Yunus'un en güçlü olduğu yer olan kanat pozisyonunda görev almasını görüyorum. Zaten Sara ve Yunus bence oyun zekası en yüksek, en kreatif oyuncuları Galatasaray'ın. Barış Alper farklı profilde bir kanat oyuncusu. Daha çok fiziksel güce dayalı bir o artısıyla fark yaratıyor. Ama Yunus oyun zekası çok daha yüksek bir futbolcu. Ve bugün özellikle bence forvet arkasında Sara'nın oynaması, Yunus'un kanatta oynaması Galatasaray'ın o organizasyonları daha net bir şekilde verimli değerlendirmesine sebebiyet verdi. Haluk abinin söylediği olay gerçekten de geçen hafta o hamle oyuncu travmasını yaşadı Okan Hoca. Hafta boyunca da zaten ya Sané'yi ya da Yunus'u kenarda bekletecekti Çorum Futbol Kulübü'ndeki bir anlamda o hataya düşmemek için maç sıkışırsa en azından maçı değiştirecek bir ofansif anlamda oyuncusu olması için tercih hakkını Leroy Sané'den yana kullandı ki Sané de oyuna girdikten sonra Haluk abi sayıyordu. Son dönemde 4-5 falan top kaybı yaptı yine yani.
0: Ya inanılmaz ya. Yani, Leroy Sané. Bilmiyorum şimdi sen genel bir senin teknik yorumun aynen, çok değerli.
2: Doğru. Yani,
0: maçı sen nasıl analiz ediyorsun? Çünkü bir ara tam maç bitmek üzereydi 10 dakika kala. İki takımın da ceza sahasında top buluşma sayıları aynı dedin. Ben çok şaşırdım yani. Hiç öyle sanki öyle bir maç olmuyor gibiydi.
1: Yani şimdi bir kere Galatasaray'ın bana göre temel problemlerinden bir tanesi ceza sahası dışından şut atan oyuncu eksikliğiydi. Batrakol bunu kapatır mı? İzleyerek göreceğiz. Galatasaray bugün 10 tane şut attı. 4 tanesinde isabet sağladı. Burada 2.54 gol beklentisinden 4 tane gol üretti. Tabii burada rakibin savunma hataları vesaire. Bu da devreye giriyor. Galatasaray mesela rakip yarı sahada yaptığı pas 184. Yani bu Galatasaray açısından çok düşük bir rakam. Fakat buna ihtiyaç duymadı. 529 pasın 291'ini kendi sahasında yapmış bir Galatasaray var. 3 tane orta yaptı sadece Galatasaray. Bu da enteresan. Çünkü Galatasaray her sıkıştığında orta yapan bir takım. Bugün sıkışmamasının da etkisi vardır. 19 tane top çalma var. Lemina'nın burada çok ciddi bir performansı var. Lemina sanki böyle yarım saat Muaramio'mu ortaya koyayım sonra rölantide takılayım gibi bir oyun oynadı bugün. Galatasaray'ın tam olarak oyun anlayışını değerlendirebileceğimiz bir maç olmadığını söylemek mümkün. Çünkü Erzurumspor baskı altında inanılmaz dağılan bir takım ve Galatasaray bu ülkede baskıyı en doğru, en şiddetli, en yüksek eforla yapan takım. Senin söylediğin ek olarak şimdi birisinden feragat edecek Galatasaray. Ya Yunus'un kanat performansından ya da Gabriel Sara'nın ilk 11'de oynamasından feragat edecekti. Okan Hoca dedi ki ben Yunus'un kanat performansından feragat etmiyorum. Gabriel Sara idare etsin, Sané'yi feda ediyorum. Gabriel Sara'nın 13 tane ya da 14 tane top kaybı.
0: Daha fazla.
1: Tabii 17. 16-17 idi.
0: 17'ydi. O da çok. Bugün ben sahanın en kötüsü kim desen Sara derim. Yani ki benim yani Galatasaray'da karşı kaleye götüren kreatif oyuncularından bir tanesi. Yani çok

0: beğendiğimiz bir oyuncu. Ama bugün yani sağ performans Galatasaray adına en kötü performanslardan bir tanesi Sara. Hiç tartışmasız. Yunus'un bugün Osimhen o top kaybında ikinci goldü galiba. Alıveri yaptılar. Osimhen'e evet, bıraktı. Çok, çok. O koşuyu devam ettirdi. Osimhen ayağının dışıyla bıraktı filan. Ama bugün Sara da o etkinliği göremedik. Yine asistini yaptı. Osimhen'in son golünde. Yani Galatasaray'ın son golünde. Dördüncü golde asisti yaptı. Ama yani benim Sara'dan beklentilerim çok daha fazla. Kendi adıma. Yani çok daha kritik bir oyuncu çünkü.
1: Bu maç gibi daha kaç tane maç izleriz bilmiyorum ama şu datalarla Galatasaray'ın ortalama üstü herhangi bir takımı yenme ihtimali yok. Yani Erzurumspor'a bugün inanılmaz rahat bir maç geçirdi Galatasaray. Şimdi yeni transferler falan geldiği zaman daha iyi net bir şekilde değerlendireceğiz ama Erzurumspor da herhalde iyi kadro kuramamış. Yani o da düşmenin en ciddi adaylarından yani bir tanesi.
0: İyi kadro kuramamış mı yoksa kurduğu kadrodaki oyuncuları yeni yeni mi monte ediyor? Şimdi sonradan gelen oyuncuların hepsine baktığımızda hepsi İki Süper Lig oyuncusu. Yani Başakşehir'den gelen oyuncu var, Ebosele var, şey var. Geçen sene Kayseri Spor'da Cardozo oynayan var. Cardozo var. Yani geçen sene Süper Lig'de oynayan oyuncular sonradan oyuna girdiler. Bu şu demek daha henüz takıma monte olmamış demek.
1: Yani Galatasaray ilk devreyi bitirmez muhtemelen.
0: Yani Galatasaray adına şöyle bir avantaj oldu. Hem yeni transferlerinin takıma monte edilmemiş bir Erzurumspor'la oynadı. Evet. Hem yani bu iklimde yani Erzurum'a ne zaman gitmek istersin deseler bu iklimde dersin. Hani Eylül'de olur ama Eylül'den sonra gitmek istemezsin oraya. Ekim, Kasım, Aralık orası artık eksiye dönüyor Erzurum'da iklim. Yani şu anda Galatasaray'ın 17-18 derecelerde falan oynandı galiba maç. 17-18 derecede güle oynaya 3 puan aldı. Rakımın yüksek olduğu kolay da bir rakım değil yani. Orası zor.
2: Tabii.
0: Bir
2: deplasman. Hoca da zaten maçını onu söyledi. Rakımdan dolayı maç başlangıcından tereddüt ediyorum şeklinde bir açıklaması var ki kolay değil yani yazın Erzurum'da o rakımda oynamak. Ama Galatasaray bugün iyi miydi? Sence iyi oynayan kaç futbolcusu var yine? 4-0 kazanmasına rağmen bunu söylüyorum. Ana planı, Osimhen. Bir de Yunus abi.
0: Ali Ağacı, ana planın sonuç verdiği bir gün bugün. Galatasaray geçen sene değil de ondan önceki sene Sara ile çok duran top golü buluyordu. Sara çok etkili kesiyordu. Yani geçen sene
2: yine kötü oynadı dediğimiz maçta yine kornerde ortayı yapan Sara.
0: Tamam evet ama daha bir şey alıyorsun. Yani
2: tabii daha fazlasını istiyorsun.
0: Daha kritik şut atsın istiyorsun. Şut atmıyor. Yani burada ana plan işledi ilk 45 dakikada. Ayalan baskısını tabii yaptın. Bitirdim. Önce duran toptan golü buldun. Çok erken golü bulunca daha da rahatlıyorsun tabii ki bu tip deplasmanlarda. Yani rakibin direnci de kırılıyor. Sonra çıkarken rakibin kaybettiği bir top. İkinci gol. Üçüncü gol Osimhen'in yaptığı baskının ödüllendirildiği kalecinin çok büyük hatası ama sonuçta o baskıyı yaptığın için golü buluyorsun. İlk yarıyı 3-0 kapattıktan sonra zaten
2: yani
0: sezon başı çok zorlamanın bir manası yok. Yani ikinci 45 dakikadık performans çok fazla konuşmam. Ama ben genel olarak yayının başında da söylediğim şeyi tekrar edeyim. Yani Galatasaray'da planlamada mutlak surette Galatasaray'ın bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı çok var. Yani bunu ben Lemina, Torreira ve Sara orta sahasıyla yani ki Sara olmayacak muhtemelen artık Batrakov geldiğine göre santrafor arkası Batrakov oynayacak.
2: Sara'yı da oraya yazacağız.
0: Yani Sara'yı onun yedeği olarak mı yazacağız yoksa 8 numara yedeği olarak
2: şu
0: mı yazacağız?
2: Şu anki orta saha rotasyonunu yazar mısın Ali Kaybı? Katılıyor musun? Lemina, Sara, Niyaga, Kaan, İlkay,
0: Torreira,
2: Lucas, 6, Leslie, 7. Ben geçen gün şu yorum yaptım. Kuru bir kalabalık var burada.
0: Evet çok problem orada.
2: Buraya soru işareti olmayan böyle net bir oyuncu getirmesi lazım.
0: Ali Ağacı hep ben diyorum ya burada da konuşuyoruz. Defalarca da söyledim. Her transfer döneminde Galatasaray bir orta saha oyuncusu alıyor. Ve bir sonraki transfer döneminde Galatasaray yine orta sahada eksiği ortaya çıkıyor. Bunun sebebi hep orayı doğru profil oyuncuyla dolduramamak. Niyaga doğru profil bir oyuncu. Yatırım yaptığım bir oyuncu. Eyvallah. Ama bugün Okan Hoca 3-0'lık maçta hatta 4-0 mıydı Niyaga girdiğinde? 4-0'da oyuna sokuyorsun.
2: Ya, ikinci yarı at bir 45 dakika bir gör izle. Mi?
0: Görmüyor. Abi o da
2: hazır değilse kirala mesela.
0: Biz ondan hazır daha değilse. Biz ondan daha iyi bilemeyiz. Onlar birlikte ya, yaşıyorlar. Belki onu 10 dakika Haluk 15 dakika. Abi,
2: hocanın kendi aslında gelebilecek eleştirilere de set çekmek için Niyaga'ya aslında bugün 45 dakika süre verse yarın bir gün Niyaga'yı kiraladığında Galatasaray taraftarı sana ey hoca bu oyuncuya biz 6,5 milyon euro verdik. Trabzonspor'un elinden aldık. Niye kiralıyoruz diye tepki göstermez. Çünkü eğer yetersizse zaten taraftar der ki ya evet Galatasaraylık şu an hazır o seviyede değil der. Tam tersi bence kendi geleceğini de düşünerek Niyaga'yı oynatması lazım Okan Hoca'nın bu konu hakkında bugün, eleştiri almamak
0: bugün
2: için.
0: Bugün son derecede uygun bir ortam oluştu. İlk yarısı 3-0 bitmiş bir maç. Yani ikinci 45 dakikada Lemina'yı mı dinlendirirsin, Torreira'yı mı dinlendirirsin? Yani buralarda atabilirsin. Mesela hep şeyi konuştuk. Leslie Galatasaray'ın 18'e getirmeyeceği, 17'de bırakacağı bir oyuncu dedik. Bugün Okan Hoca ikinci 45 dakikada oyunu aldı Altın. Mesela. Yani şimdi maçlardan biri düştü. Belki de Okan Hoca bizim düşündüğümüzden ama daha farklı hafta... düşünüyor. Belki de sezon sonuna kadar faydalanacak. Evet.
2: Dün
0: belki
2: de söyledim ben. 30... İyi diyorlar. Bak belki bu haftaki de... çalışmalarda çok iyiymiş.
0: Belki de Galatasaray Leslie'de Okan Hoca beğeniyor. Belki de devam edecek. Belki de Galatasaray sezon sonunda satın alma opsiyonu kullanacak. Şimdi biz Okan Hoca yaşıyor ya oyuncularla birlikte. Evet,
2: tabii.
0: Ama ben ne olursa olsun hani Galatasaray'ın orada daha üst düzey bir orta saha oyuncu. Mesela Saray'ı gönderebiliyorsa her şeye rağmen Batsakov'u aldıktan sonra Saray'ı çünkü artık orası için şimdi Batsakov ana planda ya. Orayı Yunus da yedekleyebiliyor. Orayı Sara da yedekleyebiliyor. Ne bileyim Demirovic'i alırsan belki orada önlü arkalı Osimhen'le bilmiyorum sen teknik olarak daha bir söyleyeceksin. Daha kırık bir 9 gibi. Orada belki ikisini birlikte oynatma imkanın doğacak. Yani o yüzden Galatasaray planlamaları yaparken, transferleri yaparken geç kaldığı bu sebeple söylüyoruz. Galatasaray şimdi Demirovic'i mi alacak? Batsakov'u aldı. Kanada U23 mi alacak? Galatasaray bir tane orta saha oyuncusu alacak mı? Lemina gidecek mi? Torreira gidecek mi? Torreira giderse oraya Sar mı gelecek? Gibi bir sürü bilinmeyen var ve Galatasaray bugün ikinci lig maçını oynadı. Evet. Ve bugün 21 Ağustos, 22-23 hafta başladı 24 Ağustos pazartesi günü değil mi? Doğru mu söylüyorum?
1: Doğru.
0: 24 Ağustos'ta transferin bitimine 10 günden az bir süre kalmış olacak değil mi? Transfer 2 Eylül'de mi bitiyor?
2: 2 Eylül'de. Yani Galatasaray için 2 Eylül.
0: Bir hafta de.
2: Ay, yani, Şampiyonlar Ligi'nin.
0: Hayır hacı bir haftan kaldı de artık. Yani iş günü olarak baktığında bir haftalık bir iş günün var. Yani 7 tane iş günün kaldı.
2: Doğru.
0: Yani buralara bırakmasın hikayeyi. Yani şimdi sen Lemina abi şimdi senin sözleşme uzattığın oyuncuyla bugün gidecek mi gitmeyecek mi diye konuşuluyor. Sözleşme kiraladığın Leslie ile bugün Leslie devam edecek mi etmeyecek mi? 17'de bırakacaklar mı? Devre arasında gönderecekler mi? Ya bugün gönderseler acaba olur mu falan diye düşünmemen lazım.
2: Bir de diğerlerini senin söylediklerin abi bir de Lemina, Lucas ana planın parçaları değil mi? Bir de arkaya bak abi orta saha rotasyonunda. İlkay antrenmanda falan felaket diyorlar ya. Hızlı zor yürüyor diyorlar İlkay. Kaan'dan Galatasaray taraftarının herhangi bir beklentisi var mı? Orası da soru işareti. Zaten ikisini at çöpe abi. Yani daha doğrusu at çöpe derken yanlış anlamasın ikisi de yani. Kusura bakmasınlar ama
0: sezon bitmez
2: bir beklentisi yok, yok Galatasaraylıların ikisinden de.
0: Abi çok basit. Ben dün Trabzonspor maçını seyrettim. Aral'ı ikinci 45 dakikada oyunu aldı Fatih Tekke. Bak Aral gerçekten Galatasaray'ın neden almadığını ben dün o 45 dakikadaki performansla gördüm. Çünkü Aral kapalı savunmada birebir de çok kolay adam eksilten bir oyuncu. Yani Barış'tan daha farklı özelliği var. Yani Barış çok büyük, çok önemli bir oyuncu, çok büyük oyuncu. Ama Aral'la Barış arasında çok büyük fark var. Aral daha böyle bir çalım atan.
2: Yunus'a benziyor.
0: Tabii biraz daha kreatif bir oyuncu. Daha çalım atan, daha sıfıra inen, orada topu kesiyormuş gibi yapıp fake'i alıp sağ ayağıyla ilk top kesebilen bir oyuncu. Yani Galatasaray Aral'ı almış olsa bugün kanat aramıyordu onu söyleyeyim. Yani Sané, Yunus, Aral, Barış Galatasaray'ın kanat rotasyonunu güle oynaya götürebilirdi. Yani hem de Türk oyuncu. Yani buralarda çok büyük hatalar yapıldı. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan'dan çıksan, İlkay'dan çıkabiliyorsan, ikisinden çıkıp yani Salih Özcan'ı sen al. Salih Özcan doğru söylüyorum değil mi Meşiktaş'taki oyuncu?
2: Tabii.
0: Sen alabilirdin.
2: Ve boş takdiri.
0: Yani bu planlamaları Galatasaray ya yanlış yaptı ya da
2: yanlış yaptı ortada.
0: Ya da geç kaldı. Yani belki de yaptı.
1: Belki de plan yapmakta geç kaldı.
0: Plan galiba. Yapmak da zaten çok geç kaldı. Ha. Belki de planı uygulamakta da geç kaldı. Şimdi Galatasaray içinde büyük bir kaos
2: sen
0: var.
2: Sen de biliyorsun. Ve bu oyuncular sana geldi yani. Sen dedin ki Salih Özcan'ın Kaan'dan ne farkı var? Yedek bırakacağım Aral'a niye 12 vereyim? Şimdi sen mesela Barış Alper'in kaldığı senaryoda aldığın kanat oyuncusu yedek kalmayacak mı?
0: Demirovic'e ya da Barış yedek kalmayacak mı aldın?
2: Ha, mesela.
0: Ne kadar vereceksin?
2: Yani doğru bakış açısı değil bu.
0: Demirovic'i aldın 25'e mal ettin. Yedek oyuncu. Abi öyle bakmayacaksın meseleye.
2: Aynen
0: bir
2: öyle.
0: De Aral'ın,
2: bir de yerli ya.
0: Hikaye o zaten. Yani Galatasaray önemli yerlileri kendisinin alabileceği yerleri rakiplerine kaptırdı. Bence buralarda da büyük sorun var. Ve

0: Bak bu oyuncuları alsaydın sen, Salih'i alsaydın, Kaan'dan çıksaydın, ne bileyim Aral'ı alsaydın, bugün Galatasaray taraftarının bu kadar tepkisiyle de karşı karşıya olmaz. Kalmazdın.
1: Net.
0: Yani Lemina ile sözleşme uzatmasaydın, ya bugün iyi oynadı Allah'a var. Bir şey diyemem yani. İlk 45 dakika performansı iyi. Ya bugün ben mesela Davinson Sanchez'i çok beğendim. Geçen haftaki Davinson Sanchez nerede, bu haftaki nerede? Yani geçen hafta ben ilk 45 dakikada beğenmiştim ya. Bu arada.
2: Bir ara gol bile atıyordu.
0: Davinson Sanchez geçen hafta ilk 45'te de beğenmiştim ben. İkinci 45 dakikada. Abi maç eksiği, yeni Dünya Kupası'ndan geldi. Bak buralar çok kolay değil. Davinson Sanchez öyle elinin tersiyle itebileceğin bir oyuncu değil ya. Davinson Sanchez çok değerli bir oyuncu. Buraları iyi planlamak lazım.
3: Reklam.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
3: Reklam bitti.

0: Kim ne dedi? Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.
1: Ya geçen hafta ile bu hafta arasında şöyle bir fark var. Yani Galatasaray geçen hafta da aslında Çorum karşısında maçı kazanabilirdi. Yani son dakikalarda kazanabilirdi. Ama geçen hafta ile bu hafta arasında bugün daha fazla konsantre olan bir takım görüyoruz. Yani aşağı yukarı aynı takım oynadı bugün değil mi? Sané'nin yerine Lemina oynadı bugün. Evet. Yani oyun içindeki kurgu tabii farklı olabilir. Ya bir de bu bildiğimiz, yani geçen seneden beri Galatasaray taraftarının gözünün kapalı yazdığı bir 11 bu. Hani 10 tane ismi zaten yazıyorsun.
2: Ya zaten maçtan önce söylediler ya abi, geçen seneki
1: 2-0'lık Trabzon.
2: Sene, pardon,
1: bir önceki sene. 2004, sene önceki 24-25. Trabzon deplasmanı.
2: Muslera'nın Galatasaray'da forma giyerken Trabzonspor deplasmandaki kadro sadece Muslera yok, Uğurcan var.
1: Evet.
2: Geçen hafta dedim ya, 2025 model abi Galatasaray aslında, bu sahaya çıkan Galatasaray yani.
1: O dönüşüm yapamadı. Yani eleştiri bölümümüz hep o zaten. Yani bugün Galatasaray 4-0 kazandı. Taraftar mutludur. Ama oynanan oyundan bir memnuniyetsizlik olabilir. Yani az önce Hikmet de rakamlarla da anlattı. Yani biraz yani kalbur üstü bir takıma karşı, ya abi işte tabii hep farklı değerlendirilebilir. Yani maç değerlendirmek lazım. O zaman da Galatasaray böyle ikinci viteste oynamayabilirdi.
3: Tabii.
1: Yani o zaman da Galatasaray vitesi arttırabilirdi. Çünkü sezon başı yani biraz da bu maçlar böyle bir daha böyle bir lige adapte maçtır yani. O ne bileyim, Davinson Sanchez Dünya Kupası sonrası ikinci resmi maçını oynuyor. Hiç hazırlık maçı oynamadı. Bunlar hazırlık maçı gibi Davinson'a.
3: Bir de şey,
1: maç ritmini arttıran maçlar.
3: Takımla yani birlikte çalışma meselesi çok önemli bir olay. Davinson kendi kendine offside taktiği yaptı. 3 tane ayrı pozisyon izledi.
1: Bugün bir tane yine arkaya kaçırdı mesela. Çok enteresan.
3: Yani çizgi sabit. Davinson o çizginin önünde duruyor. Önünde dururken offside taktiği yaptığı pozisyon var. Ama maç esnasında senin bence çok güzel bir tespitin var abi. Bu Galatasaray taraftarının bu anda içinde bulunduğumuz duruma gösterdiği reaksiyon biraz da oyuncuların yüzünün eskimesi, bazı oyuncuların üstüne inanılmaz derecede yük binmesi. Barış Alper her sene 50 tane maç oynuyor.
2: Tabii.
3: Abdülkerim Bardakçı'ya bakıyorsun 44-45 evet tane maç oynuyor.
1: Davinson da öyle.
3: Davinson Sanchez'i kesemiyorsun.
1: Salah'ı da öyle.
3: Evet, Salah'ı yani Singo
1: Torreira öyle.
3: Bir tam sene içinde 3 kez sakatlandı. Bütün olay Şalay'la bitti. Torreira'yı kesemiyorsun.
1: Hep aynı 11'le oynuyorsun.
3: Lemina'nın kronik 2 tane sakatlığı var ve sen buna rağmen Lemina'yı sürekli oynatmak zorundasın. Osimhen'in arkasında kimse olmadığı için onu da alamıyorsun. Şimdi Galatasaray taraftarı diyor ki tamam, bu takımda bir özveri var. Ama eskidi artık bu takım. Yani omurgası eskidi bu takımın. Omurgası yıprandı bu takımın.
1: Abi bu adam mesela Allah'ın bir, yani gerçekten bir lütfu ya. Evet. Yani bu adamın, yani Osimhen'in Galatasaray'da forma giyiyor olması filan, yani gerçekten bazen insan böyle rüyanda görsen inanamayacağın bir durum bu. Icardi de öyleydi.
2: Tabii.
1: Yani Icardi'nin de Galatasaray'ın en büyük şansı son 4 yılda, Galatasaray 4 yıl üstte şampiyon oldu ama yani en büyük şansı çok büyük oyuncularla çalışma imkanı buldu. Yani Okan Hoca da öyle. Tabii. Okan Hoca, şimdi bunu yanlış anlamasınlar. Yani o Okan Hoca eleştirisi gibi değerlendirmesinler. Yani Galatasaray Icardi arkası Mertens oynadı. Geçen sene Osimhen bir önce

0: İki sene yani bir an Osim ya şöyle düşün, Osimhen'i yani senin elinde Icardi ve Batshuayi varken sana Osimhen fırsatı doğdu ve aldı bu kulübü yönetenler. Bence çok doğru bir iş yaptılar ve Icardi çapraz bağ koparttı. Sen eğer Osimhen almamış olsaydın Galatasaray o sene şampiyon olamazdı tabii. Osimhen seni tuttu o yarışta. Yani işte bugün yine geldiğimiz noktada Batsakol'la ilgili beklentiler çok yüksek. İnşallah Galatasaray yönetenlerin, bu transferleri gerçekleştirenlerin beklentilerini karşılar. Taraftarın beklentilerini karşılar. Bir potansiyelden bahsediyoruz. Yani çok farklı. Şimdi rakamlarına baktığımız zaman çok iyi rakamları var. Gol asist rakamları müthiş. Batrokol'da
1: benim en çok sevdiğim ve hayran olduğum olay ne biliyor musun abi? Yani böyle heyecanlandırıyor. Oyuncunun kendine olan özgüveni. Yani Lokomotiv Moskova'dayken de 5 büyüklükten teklif gelirse 20 milyon euroya çıkış maddesi koydurması. Galatasaray'a gelirken de 55 milyon euroluk serbest kalma
0: 55 mi 50
1: bedelin
0: mi?
1: 55 milyon euro abi, diretmesi. Ya bu bir oyuncunun kendine olan özgüvenini net bir şekilde ortaya koyuyor. En yakın
0: Singo'da da var o.
1: örneği Kim Min-jae. Singo'da da var. Abi,
0: Singo'da 60 koydurdular.
1: 60. Abi Singo'da da zaten şu an kapında olan kulüplere bakar mısın? Inter'le Newcastle mesela. Var piyasası. %100 bence Batrokov zaten Şampiyonlar Ligi'nde performans sergiledikten sonra belki Galatasaray'ı orada tatmin etmeyecek 55 milyon euro. Çünkü zaten bu oyuncuya sen 30 verdin.
0: Keşke koymasalardı.
1: Bir de ama gelmiyormuş abi. Diretmiş. Bunu koyarsanız gelirim
0: 75
1: demiş.
0: koysalarmış abi.
1: Abi oyuncu belirlemiş. Oyuncu ve menajeri belirlemiş rakamı. Eğer bu maddeyi koymazsanız gelmem demiş Batrokov. Çok açık ve net. Ya o yüzden bu futbolcunun abi hani Galatasaray'ı bir basamak görüp Avrupa'da çok daha büyük bir takıma gideceğini
0: ya bu
1: yani
0: arada konuşuyoruz ya,
1: kafalara
0: keşke
1: gideceğini
0: öyle
1: gösteriyor.
0: performans sergilese de 25'e aldığını 55'e satabilsen ya.
1: Tabii.
0: Bu nerede abi, bizim hiç görmediğimiz bir şey bu.
1: Abi Galatasaray'ın
0: rekoru
1: rekor
0: biz
1: ne?
0: böyle bir şey.
1: Sacha Boey değil mi? 30.
0: Evet.
1: 30.
0: 35.
1: Yani
0: Hadi
1: evet.
0: maç muç falan içinde bir paket ya 35 lira ona ya 30 değil. 30 para
1: Gitsin 55'e.
0: artı bonus. Ha.
1: Ya yani yine rekor olur.
0: Tabii 55'e gitsin. Ya şimdi burada gidecek bir tane, çok büyük paraya gidebilecek bir tane oyuncu var potansiyel. Gördü de. Yani 130'ları, 140'ları biraz zorlasan 150'leri gördü Osimhen. Yani o da abi gerçekten hani Osimhen deyince insanın böyle yüzünde bir gülümseme oluşuyor ya. Yani
1: ne 63 gol, 16 asist, 79 bu, gol, skor katkısı 79.
0: Abi Hacı 72 60 düşün. 192 maçta Hacı, bu 76 maçta 63 60. Bu geçen sene, yani geçen 2 yıl ya, 1,5 yıldı. Bu adam 1,5 yıl, 2 yıl. Geçen
1: tabii.
0: sene yarım oynadın say yani sen Osimhen'i.
1: 34'te 20.
0: 30, 20 maç oynadı ligde. Yani bu adam geçen sene sakatlık, işte Afrika Kupası, o bu filan olmasaydı Galatasaray geçen sene bu kadar zorlanmayabilirdi şampiyonluk yarışına. Galatasaray yani yine şampiyon oldu, zorlanmadık diyen olabilir ama bence zorlandı Galatasaray. Osimhen yokken çok zorlandı. İşte Osimhen'siz diye bir şey bulması lazım Galatasaray'ın. Yani Osimhen'in arkasında işte Galatasaray strateji değiştirdi. Şimdi oraya bir tane Osimhen arkası daha Osimhen'in yokluğunda problem çıkartmayacak bir oyuncuyla yola devam etmek istiyorlar. İşte o da muhtemelen Demiroviç. Yani onları bir konuşalım. Transfer. İnsanların en çok merak ettiği konu.
1: Tabii ki.
0: Transfer. Okan Hoca'nın açıklamaları, oyuncuların açıklamaları geldiyse arkadaşlarımız onları da hazırlasınlar. Ben maç önü Okan Hoca'nın açıklamasında şeyi çok beğendim ama. Yani geçen hafta biz şeyden kulübeden oyuna atacak hamle oyuncusu sıkıntısı yaşadık. Bence Sané'nin performansından memnun değildi ama onu da çok kibarca dile getirdi. Yani Sané bizim
2: Hedefe
0: kimden
2: koyarak değil.
0: değil. Yani biz Sané'yi bu kez bir hamle oyuncusu olarak değerlendiriyoruz dedi. Bu. Leroy Sané değişikliği yaptık. Demina'yı aldık. Sarı'yı forvet arkasına aldık. Sané'nin performansından da memnunum. Geçen hafta pozisyonların içindeydi. Devamında kulübeden getirecek oyuncumuzun olması önemli. Geçen hafta bunun sıkıntısını yaşamıştık diyor çok. Yani aslında Sarı'nın performansından memnun değildim ama bunu kibarca anlatıyorum.
2: Hoca fatura kestim demiyor,
0: demiyor.
2: Diyor ki ben onu maçın ilerleyen dakikalarında kullanacağım.
0: Çok son derece yerinde bir açıklama.
2: Çok
0: yani.
2: Güzel bir iletişim dili bu arada.
0: Aynen.
2: Bu aynı açıklama.
0: Maç öncesindeki açıklama.
2: Maç öncesi açıklama. Bu Okan Hoca da bu arada bir şey söylerken başka bir şeyi işaret etme olayı yok. Çok net bir şekilde koymuş burada.
1: Abi zaten bu yüzden Yıldız yönetiminde
2: Evet.
1: Okan Burun yani marka bir numara Okan Hoca Yıldız
2: Ya
1: yönetiminde.
2: geçen hafta
1: Onları
2: kilidi kıramadık.
1: kazandırmada.
2: Ondan dolayı böyle bir değişiklik yaptık diyebilirdi mesela ama onu söylememiş. Özel haber. Galatasaray Demirovic istiyor. Satacak mısınız? Stuttgart Sportif Direktörü Fabian Wohlgemuth. Ekstrem bir rakamda anlaşırsak neden olmasın? Demirovic'i satmayı düşünmüyoruz ama 30 milyon euro üstü bir rakama olursa veririz. Yoksa satmak zorunda değiliz. Demirović bizim için önemli bir futbolcu demiş. Ama bu çok klasik bir Alman pazarlama stratejisi.
0: Yani ne diyecek ki? Biz tamam Galatasaray 17 teklif etti. 18'e veririz diyecek hali yok. Bu bir süreç abi. Şu anda bir süreç yürüyor Demirović'le ilgili. Bu arada yani herkes çok yakın olduğu konusunda Galatasaray'da takip eden arkadaşlarımıza bakıyorum. Yani bitirmek üzere olduğu konusunda haberler geliyor. Bendeki yani bilgi o kadar Galatasaray'ın çok yakın olduğu yönünde değil. Yani bir pazarlık yürüyor işte. Onlar 30 diyor, Galatasaray 17 diyor. Yani nerede buluşulur, buluşulabilir mi, nasıl devam edilir bilmiyorum. Ama oyuncu tarafının Galatasaray'a sıcak olduğu bilgisi var. Yani oyuncu tarafıyla ilgili bir problem olmayacağı gibi bir durum var. 4 milyon euro civarında bir rakama galiba.
1: Ben de bendeki bilgiyi ileteyim Arık abi. Hatta fotoğrafı da ekrana getirebilirsiniz. Mehmet Ersoy çok uzun süredir rahmetli babamın bir arkadaşıdır o da.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Almanya'da... Mahmut Küçük. Mahmut Küçük Allah büyük foto muhabiriydi. Aynen evet, toprağı bol olsun sağ ol Arık abi.
0: Ben yetiştim.
1: Ya çalıştın mı sen?
0: Düşün,
1: biz yetişemedik hani... orada. Bayağı yaşlanmışsın Arık abi. Cansın. Teşekkür ediyorum. Mehmet abinin oğluyla karşılaşmışlar Stuttgart havaalanında ve nitekim de Demirović Galatasaray'la görüştüğünü doğruluyor ve önümüzdeki hafta haber bekliyorum. Galatasaray'da forma giymek istiyorum ifadesini kullanıyor. Şu anda bendeki bilgi de evet Galatasaray'ın net bir şekilde transferinde çok ciddi bir mesafe kat ettiği ve Alman kulübüyle aslında sportif direktör 30 milyon euro demiş ama 20 milyon euro bandında bir anlaşma yakın. Futbolcu da Galatasaray'a gelmeyi kabul etmiş durumda fakat bir anlamda Galatasaray'da tek bir kontenjan kaldığı için evet. O kontenjanın işte Demirović gibi net bir santrafor ama ki kanat olarak da ya da yardımcı oyuncu olarak da oynayabildiğini söylüyor futbol bilgisine güvendiğim isimler. Sen de biraz sonra yorumlarını yaparsın. Deyim yerindeyse Galatasaray'da gerçekten de efsane isimlerden bir tanesidir sağladığı katkıyla. Necati Ateş'e benzetiyorlar Demirović'i.
0: Kırık forvet diyorlar işte.
1: Aynen.
0: 10 numaralı da
1: fizik
0: oynadım.
1: Gücü de iyi olduğunu söylüyorum.
0: Osimhen'le birlikte oynayabilir demek o. Hı. Bilmiyorum ne diyorsun sen?
1: Şöyle bir yapayım.
0: Bitirmeden bir tam o bölümü alalım ki, şey yapalım.
2: Şimdi Osimhen'le birlikte oynama olasılığı oldukça yüksek bir isim. Yani maçın kilitlendiği zamanlarda ikili bir arada oynayabilirler. Görece daha fazla hücum edilmesi gereken maçlarda Batrakov önü, Demirović onun biraz daha önü Osimhen şeklinde konumlandırılabilir. Çok topla temas eden bir isim değil. Daha çok böyle gölge santrfor gibi oynayabilen bir isim. Stuttgart'ta şu anda herhalde satış sürecinde olduğundan dolayı Pejčinović'i oynatıyor. Hat-trick yaptı Pejčinović. 85'te girdi Demirović. Hani başına bir kaza bela gelmesin modunda takılıyormuş gibi görünüyor Stuttgart. Oyuncunun daha çok organize edilmiş hücumları finalize eden rolde olduğunu gördüm ben Stuttgart'tayken. Orada şöyle bir durum vardı. Deniz Undav'la birlikte oynuyorlardı. Arkalı önlü. Hmm. Deniz Undav geri çekiliyor, stoperleri sırtına alıyor. Arkada oluşan boşluğa direkt Demirović giriyor. Yani tam Osimhen alsın, süpürsün, aradaki boşluğa Demirović girsin transferi. Yani ben hamleyi böyle mi yapardım? İşte senin söylediğin şeyler Galatasaray'a bunu mecbur bırakıyor. Aralı almazsan, Salih'i almazsan bu yabancı kontenjanındaki meselede bir risk almak zorundasın. Ya kanat, ya on numara, ya santrfor. 10 numarayı kapattı Galatasaray. Kanat yerine de Demirović santrfor aldı.
0: Yani 10 numarayı 23 yaş altı olarak kapatmak da büyük avantaj aslında.
2: Evet, çok büyük avantaj.
1: Bir de bu akşam şimdi İbrahim abi yazmış, izliyor belli ki yayını. Selamlar olsun İbrahim abiye de. Bu akşam Hansa Rostock Stuttgart maçında Demirović'in yerine alınan Pejčinović 3 gol atmış.
2: Evet.
1: 3 gol atmış. Sen Hikmet söyledi mi yoksa?
0: Ya, oynatmadı dedi.
2: Oynattı. Şeyde Demirović 85'te girdi dedi. Pejčinović de Galatasaray istemişti herhalde değil mi? Böyle bundan bir buçuk ay kadar önce.
0: Onu bilmiyorum ben.
1: Ben de bilmiyorum. Ama yani şu var. Şu an Galatasaray'ın kararını bekliyor. Hem oyuncu hem de Stuttgart. Ben 20 milyon euro bandında tarafların çok büyük ölçüde anlaştığını duydum ki futbolcu da gelmek istiyor. İşte bu kontenjan problemi sebebiyle.
0: Ya bence bir işte yerde bir noktada tutuyorlar Ali Naci. Yani Demirović'i de bir noktada tutuyorlar. Bence başka bir noktada tuttukları oyuncular da var. Ya. Bu kadar plansız olma ihtimallerini de yani bir noktadan sonra. Çünkü abi transferin bitmesine artık bir hafta 10 günlük bir mesafe kaldı yani. Yani Galatasaray'ın sonuçta bir karar verme mekanizmasında problem var. Yani Demirović kararı verse Galatasaray, dediği gibi Ali Naci'nin 17 tek

0: teklif etmiş. Onlar 20 istiyor. 19'a bitirirsin mesela. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani sen orta sahaya oyuncuyu mesela gönderecek misin? Saraya bir teklif var mı? Ya da ne bileyim.
1: İşte bu maçı bekliyordum. Şimdi ayrılık zirvesi zamanı Galatasaray'da. Bir anlamda Erzurum
0: deplasmanını çatır çatır arka arkaya geçelim. Böyle hamleler görebilir miyiz sence?
1: Ya ben bekleyelim. Öyle çok umut pompalamak istemiyorum. Aynen, sonra hayal kırıklığı söyleyeyim. Yaşıyoruz.
0: Şöyle şimdi Galatasaray'da bu planlamayı yapanlardan gelen bilgiler şöyle. Yani Galatasaray'da Lemina giderse yerine gelecek oyuncu hazır.
1: Belli evet.
0: Yani hazır hep böyle hazır diyorlar
1: A, B, C planları hep öyle diyorlar.

0: Şöyle bütün transferler bitecek dedi. Abi bitecek
1: sen ne dedin,
0: deme. İbrahim abi bitecek deme. Biteceğini söylüyorlar dedim. Çünkü biz 3 aydır bu
1: kendini bağlamadı.
0: Aynen 3 aydır bu noktadayız. Hani o geliyor, bu gidiyor. Villarreal maçı öncesi öyle, öbür sezon her şey maçından önce geliyor. Çorum maçından önce o olmadı. Erzurum maçından önce. Şimdi sen de diyorsun ya artık, ama bunu diyebilirsin artık çünkü zaman kalmadı. Yani 2 Eylül'e kadar bitirmek zorundayız.
2: Gelmezse zaten artık şey Ocak ayına kalacak yani, gelecek olanı hazır olan.
0: Ama şu artık olmamalı bence. Yani bugün alınan sonuç 4-0'lık galibiyet çok değerlidir. Yani bu bizim takımımız yeterli sonucu çıkartmaz bugünkü 90 dakika. Kesinlikle. Bunu söyleyeyim ben.
2: Hedeflerim var. Şampiyonlar Ligi hedeflerim var. Şampiyonluk hedeflerim var. Tabii ki bu bir anda olacak değil. Süreç odaklı çalışıyoruz. Önemli olan takım, taraftarımız ve camiamız için mücadele edeceğiz. İnşallah böyle devam eder. Barış Alper'in bu açıklamayı yapmış olması da önemli. Gitti evet. Gidecek, kaldı kalacak. Söylentileri çok dolanıyor her sene.
0: Ben artık gitme ihtimali çok çok çok düşük görüyorum.
2: Galatasaray'ın o zaman iki transfer yapması gerekecek.
0: Ben çok Barış düşük Alper görüyorum artık yani. Çünkü yani yerli oyuncu kontenjanında oynadığı için
2: bulamazsın zaten. Yani
0: mümkün değil. Şu anda yok. Öyle bir oyuncu yok. O yüzden yani Galatasaray çok anormal rakamlar görüyor olması lazım Barış Alper Yılmaz'ın transferi için. Ben de buradan sonra biraz daha tabii ki futbol bu, her şey olabilir ama daha düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Ve ben Barış Alper Yılmaz'ın da iyi başlamadığını düşünüyorum evet. Sezona. Hem geçen haftaki performansı hem bugünkü performansı, yani konuşmuştuk ya, ben tabii senin kadar şeye çok hakim değilim yani. Oyuncuların mentalinin Dünya Kupası'ndan sonraki performanslarının ne zaman peak seviyeye çıkacağı, yani neye göre hazırlıyor, hocalar mı hazırlıyor, oyuncular kendilerini mi hazırlıyor, bir sakatlık sebebiyle daha mı yavaş getiriyorlar, yani burada bir sürü
1: aktörüm
0: şey var, yani ne derler ona, çalışma metodu var, hani hangi evet. metotta ilerliyor.
2: İşte kademe kademe yükseltme metodu.
0: Yani ben mesela Dünya Kupası'nın bu sezon oyuncu performanslarında daha biraz daha beklememiz gerektiğini, Dünya Kupası'na giden oyuncular için biraz daha beklememiz gerekeceğini öngörüyorum.
2: Öyle görünüyor. Bu arada İbrahim abi bana da mesaj attı. Şeyi Sebastian Hönes'in röportajının bir kestini attı. Demirovic'i sormuşlar gazeteciler, hani gidiyor mu? Galatasaray'ın ilgisi söyleniyor vesaire. Demirovic'i ben takımda tutmak istiyorum. Çok iyi bir profesyonel. 2 senedir çok memnunum ama kulüpler gelir gider dengesini korumak zorunda. O yüzden ilerleyen günlerde neler olacağını bilemeyiz ama ben onun takımda kalmasını istiyorum demiş Sebastian.
0: Abi yani ne diyecek ki? Gitmesini şey istiyorum diyecek hali.
2: Çok güzel bir şey böyle. Yani hani yönetim bir şey söylüyor. Teknik direktör. Beraber hareket ediyorlar yani.
1: Ya şimdi transfer gündemde olduğu için birçok kişiyle konuşuyoruz oyuncu hakkında. Mesela Augsburg'dayken kaptanlık yapmış. İyi profesyonel, 20-25 bandında her sezon skor katkısı var, asisti var, golü var. Yani iyi bir oyuncu, size'ı çok iyi bir kere. Yani eğer Galatasaray alırsa tabii ki katkı sağlar da. Bir de Stuttgart'ın bir finansal bir tesis yaptırıyorlarmış. Yani onlar da bir oyuncu satışı gerekiyormuş. Yani Stuttgart'ın da işine geliyor zaten. Masaya tabii. oturuyorlar, pazarlık masasına oturuyorlar zaten.
0: Zaten teklifi reddetmiyor.
1: Aynen öyle.
2: Tabii. Yani istediği rakam
0: bir rakam sonra. Biraz daha yukarı çıksın diye uğraşıyor. Belki Galatasaray da o rakamı verecek. Belki Galatasaray yöneticilerinin de B planı var. Ya da belki Demirovic B planı, A planını bilmiyoruz. Tabii. Yani bu transfer dönemi ya, dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray A, B, C falan öyle planlar olduğunu düşünmüyorum da. Yani kuş taşa çarparsa diyorum.
2: Olması istenirdi tabii de.
0: Tabii.
2: Hani şimdiye kadar biz öyle bir tablo
0: çizmedi. Bir tablo çizmedi yani. 3 aylık periyotta. Ama şimdi...
1: Abi bu kadar bekledik ya. En doğrusunu yapsınlar.
0: Aynen.
1: Benim dileğim o. Bak, bu kadar bekledi zaten Galatasaray.
0: Ali'ci buradan sonra şimdi buraya kadar herkes dayağı yedi.
1: Tabii.
0: Herkes yedi dayağı. Yani buradan sonrası artık son haftaya geldik. Şimdi takımların... Kadrosunda düşünmediği oyuncular. Hep Galatasaray fırsat dediği bölümler var ya. Hani, sadece Galatasaray'ın değil. Aslında birçok takımın fırsat diye beklediği bir alandayız. Yani şimdi atıyorum. Saray'ı Galatasaray iyi bir teklif gelirse gönderir mi? Bir alan takım içinde bir fırsat olur mu bu? Tabii. Olabilir değil mi? Yani bunun gibi bir durumdan bahsediyorum. Yani biz şimdi buradan sonra çıkacak opsiyonlarla Galatasaray bazı oyunculardan çıkıp operasyonu yapabilir. Yani çok farklı bir şey görebiliriz. Yani şu anda biz de bekliyoruz ideali Galatasaray'ın planlamasında bir tane 23 yaş altı

0: Sol kanat alacaklar. Bir tane Demirović tarzı santrafor alacaklar. Yani Demirović olur, başka biri olur ama 10 yabancının içine bir santrafor alacaklar. Yani en son
1: hücum oyuncusu
0: diyelim. Hücum oyuncusu alacaklar diyelim. Şimdi beklediğimiz transfer sayısı 2. Minimum 2.
1: Tabii.
0: Belki bir orta sahadan birisi çıkarsa diye de oraya bir hazırlıktalar. Ama bir bakmışsın başka bir yere de evrilmiş olabilir iş yani. Stoperden biri çıkmış, oraya stoper girmiş olabilir. Bekten birisi çıkıp bek girebilir. Bu hiç hayır deme Ali Nerci. Niye biliyor musun? Birçok şey yaşanabilir bu süreçte.
1: Ya hayır, ben sadece umut vaat etmek istiyorum.
0: Hayır, umut vaat etmek için söylemiyorum. Benimki de bilgi değil zaten.
1: Ben çok olası görmüyorum abi.
0: Ben şöyle ihtimal.
1: Çünkü senin hocan da çok çıkış istemiyor abi.
0: Evet. O kadar ben şöyle ihtimal abi görüyorum ben. Atıyorum son dakikada Jakobs'a birisi bir teklif yapar. Sen de alternatif vardır, tık diye değiştirebilirsin. Böyle şeyler yaşanabilir. Fırsattan kastım o. Yani birçok oyuncu ile ilgili şey çıkacak şimdi. Opsiyon çıkacak yani. 3 ay boyunca çıkmayan opsiyonlar bugün çıkacak. Çünkü takımlar artık bütün hazırlıklarını tamamladılar. İşte sen diyorsun Demirović niye Galatasaray'ın gündeminde? Adam yerine oyuncu almış, 3 tane gol atmış diyorsun. Bak, bugün oynatmadı diyorsun. Yani Demirović zaten böyle bir fırsat. O yüzden tabii çıkmak istiyorlar. Yani alıcısı var ve sen zaten yerine oyuncu almışım diyorsun ve çıkmak istiyorsun. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bu tip organizasyonlar görebiliriz.
2: Yanlışlıkla kadro kalitesini yükseltebilir Galatasaray.
0: Evet, olabilir. Yani çünkü Osimhen'e ihtiyacın var mıydı senin?
1: Yok da. Icardi varken.
0: Icardi ve şey varken. Batshuayi. Ki Batshuayi de o sezonun başında transfer ettin.
1: Tabii.
0: Sıfır bonservisle. Yani normalde senin Osimhen fırsatlı olsa Batshuayi alır mıydın? Almazdın. Onun gibi şeyler yaşayabiliriz. Belki bir tane yaşarız, belki iki tane yaşarız. Ne kadar yaşarız bilmiyorum ama benim böyle bir beklentim de var açık söyleyeyim. Yani kendi kulüpleriyle problem yaşayan ve Galatasaray'a uyabilecek, sadece Galatasaray'da da değil, bu diğer kulüplerde de bence böyle olacak. Tabii. Çünkü sen artık burayı beklediysen belki de bu sebeple bekledin. Onu da bilmiyorum.
3: Reklam.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.

0: Kim ne dedi? Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.
1: Güven abi, Demirović olmuyor gibi anlaşıldı demiş.
2: Yo öyle bir şey yok. Yani şöyle şunu söyleyeyim bir kez daha, o zaman özetleyelim. Galatasaray Stuttgart kulübüyle anlaşma sağlamış durumda. Büyük ölçüde 20 milyon euro bandında bir bonservis bedeliyle. Futbolcu da yıllık ücret konusunda el sıkışmış durumda. Oyuncu buraya gelmek istiyor. Biraz önce de gösterdim zaten, bir Türk tanıdığımızla da karşılaşmış Almanya'da. Ve nitekim de zaten Galatasaray'ın teklifini kabul ettiğini ve kulüpten haber beklediğini dile getiriyor. Önümüzdeki hafta netleşmesini bekliyorum diyor. Şu anda tek sebep Galatasaray'ın oraya daha iyi bir opsiyon bulur muyum, bulamaz mıyım? Bu sebeple iki tarafı da bekletiyor. Niye güldün?
1: İbrahim abi mesaj attı. Bu arada Erzurum maçından önce geliyorlar diyen ben değilim. Dursun Özbek.
2: Ay Allah'ım. Deme demiş adam sana.
1: Dedim
2: deme,
1: sana abi.
2: Deme demiş abi. Temize çıkaramazsın kendini. Evet.
1: Abi benim bildiğim Tottenham'daki Sar.
3: Yani, Pape Matarsan.
1: Yani evet. O
2: şimdi sarları bir dakika. Sar bir. Sar bir. Küçük sardan başla.
1: Yani benim orada şöyle yani bir ihtimal, orta sahadan birisi çıkarsa.

0: bir ihtimal. Doğru profil mi? Galatasaray aradı profil mi? Ne dersin?
1: Galatasaray orta sahada bence dinamizme ihtiyacı var. Yani daha yaratıcı bir hale getirmez Papen Öfersar. Fakat daha hareketli, daha fazla topla buluşan. Şimdi bugün mesela hep şeyi eleştirdik ya, Galatasaray çok ağır oynuyor. Soldan sağa dönene kadar 4 pas yapıyor. Sağdan sola dönene kadar 4 pas yapıyor. Papen Öfersar gider o topu alır, ters tarafa atar. Ayağı çok kaliteli, düzgün anlamında söylemiyorum ama bunları yapmaya çalışan bir isim. İşte Torreira, Sar önlerinde Batrakov üçlüsü. Pape Matarsar'ı parlatır. Torreira'nın daha fazla top kazanmasını sağlar. Osimhen'in arkasında uydu olacak olan Batrakov'un da skor sayısını yukarıya çıkarır.
0: Lemina'dan
1: böyle bir şey alabileceğini zannetmiyorum Galatasaray. Yani bugün en fazla top kazanan oyuncu Lemina ama 3 gün sonra bir maç daha olsa aynı performans alma ihtimali büyük ihtimalle oldukça düşük olacak. Eğer Lemina yerine Pape Matarsar ikamesi yapılabilirse Galatasaray bu oyuncuyu çok daha yüksek bedellere satar bence. Çünkü Okan Hoca'nın o temel futbol anlayışı var ya, Sebastian Hoeneß bugün Hansa Rostock maçından sonra konuşmuş. Sebastian Hoeneß de Okan Hoca'nın oyununu Bundesliga'da oynatan hoca. Hmm. Sürekli ön alan baskısı, ön tarafta ikisi birbiriyle yer değiştiren, işte 10 gibi yerleşen bir santrfor. Bir de ön tarafta hedef santrfor. Kanat oyuncuları içe kat eden, şut atabilen isimler. Şimdi Demirovic mesela örnek olarak gelse benzer bir takıma gelmiş olacak. Pape Matarsar da takımda olmayan bir profil. Galatasaray'ın uzun zamandır dolduramadığı bir profil bana göre ve adı geçen isimler içerisinde ya en doğru Sar diyeceğim de bir tanesi kanat, bir tanesi orta saha. Hani
2: olmaz.
1: Çok
2: peki,
1: olmayacak.
2: Peki Højbjerg'e ne dersin?
1: Højbjerg benim özel hayranlık beslediğim bir oyuncu.
2: Ben de.
1: Yani çok küçük yaşlardan itibaren hep aynı stabil performans. Bu dünyada çok fazla oyuncuya nasip olmaz. Hala da aynı performansta. Sahanın içerisinde nerede durması gerektiğini bilen özel bir liderlik yetisine sahip.
2: Bir de Bayern, Tottenham, Marsilya ya.
0: Marsilya'ya gitmeden önce Galatasaray o yaz evet, çok istedi.
2: Alamadı.
0: Çok istedi.
1: Kolunda
0: bonservis elindeydi galiba üstelik.
1: Evet.
0: Sıfır bonservisli Marsilya'ya gitti. Serbest. Çok istediler. Yani o dönem hatta Højbjerg vardı, McTominay vardı ve bir oyuncu daha vardı.
2: Yine gittiler McTominay.
0: Fransa milli takımında oynuyor ya, şeye gitti.
2: Rabiot.
0: Evet. Yani bu üç oyuncuyu çok kovaladı Galatasaray. Tabii aralarında yani bana sorsan ben McTominay'ciyim yani.
1: Kesinlikle.
0: Bu transfer döneminde de yokladılar
2: direkt. Galiba. Yok demiş Napoli yani. Hiç konuşmayalım bile demiş. Yani McTominay'a gitmiş Galatasaray.
0: Evet, ben de öyle duydum. McTominay'a gittiklerini duydum.
1: Abi gizli kaçıracaksın ya. McTominay kolay alınacak bir adam değil.
2: Ama Højbjerg de bence daha iyi gibi geliyor ya. Bize değil, orada
0: Marsilya'da
2: böyle
0: sıkıntılı biliyor musun sen? Yani normalde gidiyordu. Højbjerg bir yere gidiyordu. Marsilya'dan bir yere gidiyordu. Olmadı transfer.
1: Premier Lig'de bir yer
0: dönüyordu. Premier Lig'e dönüyordu. Bir şey oldu ama olmadı. Transfer olmadı. Yani Galatasaray belki ilgilense biliyorum. Tercih eder mi Türkiye Ligi'ne gelmeyi bilmiyorum ama bu kez almaya daha yakın olur. Ama ben şeyi bilmiyorum. Hani tamamen varsayım üzerine konuşuyorum.
2: Okan Hoca transferle alakalı konuş.
0: Konuşmuş evet.
2: Getirecek miyiz? Sana?
1: Transferlere bu hafta karar vereceğiz. Görüştüğümüz, cevap beklediğimiz oyuncular var.
0: Hocam acele etmeyin ya.
1: Ya evet, daha vakit var.
0: Daha var hocam, Eylül 2'ye kadar var ya.
1: Bu kadar mı arkadaşlar? Devam varsa alalım. Ya transferlere var, bu kadar mı bahsetmiş Okan Hoca?
0: Var var yok.
2: Var ya, tweet atmış.
1: Bir genç, bir ana geliyor kontenjan için çalışmamız sürüyor. Santrfor genç veya yaşı büyük. Aynı şekilde kanatta da aynı şekilde opsiyonlarımız var. Görüştüğümüz oyuncular var. Bu hafta net kararımızı vereceğiz demiş.
0: Yani hem 23 yaş altı santraforla görüşüyoruz.
1: Çaprazlama yapmış evet, orada.
0: İkisinde de var. İki alternatifli gidiyoruz diyor yani.
1: Transferleri yaptıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne hazır olacağız. Transfer dönemi bitene kadar artabilir, değişebilir. Farklı yerlere, farklı yere de transfer yapabiliriz. Hemen senin dediğin tarafa geliyor bu iş.
0: Olabilir abi. Her şey olabilir. Yani çünkü niye biliyor musun? Ben Okan Hoca'nın da abi yolda karar değişebilir. Bunu ben çok anlayışla karşılıyorum. Neden bunu? Değişti zaten. Galatasaray normal şartlarda Osimhen arkasında 23 yaş altı almak istiyordu. Sonra Dursun Özbek dedi ki ya Allah korusun Osimhen'e bir şey olursa biz ne yaparız dedi. Stratejiyi değiştirdi. Belki yarın aynı strateji 23 yaş altta Osimhen'in yokluğunda da orayı doldurabilecek bir oyuncu bulursun. Yine değiştirebilirsin.
2: Çok özel bir oyuncu için değiştirir onu. Mesela İsmail Esar onlardan bir tanesi.
0: Ama o da tam oranın oyuncusu mu yani? Biraz kanat oyuncusu orada.
2: Sağ kanat, sol kanat, forvet arkası oynayabiliyor ama yani özel bir futbolcu olduğu için Galatasaray şansını deniyor. Oyuncu gelmek istiyor. Orası bir artı olabilir ama Crystal Palace'ın 60 milyon euroluk talebini Galatasaray kırabilir mi?

0: Orası soru işareti. Fakat işte geçen gün ya da önceki gün Fabrizio Romano galiba tweet atmış. Yani oyuncu bir kere net bir şekilde Galatasaray'a gelmek istiyor ve 2 gündür de antrenmanlara çıkmamış Crystal Palace maçında. Muhtemelen
1: Bugün
0: de
1: İngiliz basında gördüm.
0: yarınki Everton maçında da oynamayacağım demiş oyuncu. Ben Galatasaray'a gitmek istiyorum. Bu şekilde Galatasaray istediği rakamlara kırabilir mi İsmail Asar'ı? Bekleyip göreceğiz. Çünkü Galatasaray'ın masada 35 milyon euroluk resmi teklifi var ama İngilizler reddetti. Şimdi orada futbolcu bir anlamda yangın çıkardı. Beni
2: Ama abi şimdi
0: satacaksınız,
2: İsmail
0: Şampiyonlar Ligi'ne
2: Sarı
0: gideceğim
2: aldığın
0: diye.
2: zaman Demirovic'i almıyorsun.
0: Tabii.
2: Tabii işte
0: Zaten
2: onu
0: o yüzden
2: ha
0: bekletiyorsun
2: yani
0: Demirovic'i.
2: aynen. İşte buralarda biraz böyle bir beklemek lazım abi. Neden beklemek lazım diyorum? Yani şimdi hiç yanlış anlama. Senin verdiğin bilgiler doğrusu değil. Bizim bilmediğimiz başka işler de var bence. Yani
1: Tabii.
2: biraz perde arkasından da başka gizli yürütülen operasyonlar var. Ben biraz hani medyaya biraz oyalanmak için isimler
1: Alın bunlarla
2: atıldığını
1: birazcık
2: da
1: konuşun.
2: düşünüyorum. Yani bir anda bambaşka bir şeyle de karşı karşıya
0: Ya
2: kalabiliriz.
0: iyisi olsun da.
2: Ya mesela Galatasaray Betis'e giden bir oyuncu var ya.
0: Evet, onu istedi ama futbolcu gelmedi.
2: Tamam. Yani ona da teklif.
0: Neydi?
1: Troy
2: Parrott.
1: Parrott.
0: Ha.
2: Yani
0: Troy
2: onunla
0: Parrott.
2: da
0: Troy
2: mesela
0: Parrott.
2: yani o bir şey
0: Şeyin
2: yaptılar.
0: Demirovic'in önünde Troy
2: Evet.
0: Parrott
2: Çok
0: vardı
1: iyi bir
0: ve
1: santrfor.
0: rakamları da aynı miktarda 20 milyon euro bandında futbolcu sadece ben ikinci adam olmam Osimhen'in arkasına
2: Abi
0: gelmem deyip
2: Osimhen
0: bay bay
2: arkasında
0: dedi.
2: transfer yapmak da kolay değil.
0: Tabii abi.
1: Abi hiç
0: Ya şey
1: oynamama
0: dinledin mi
1: ihtimalim
0: abi?
1: var.
0: Charlotte'un menajerinin verdiği yanıt. Charlotte'un menajerini arıyor Galatasaray Kulübü. Menajer sadece şunu söylüyor. Osimhen'i mi satıyorsunuz? Hani niye
2: Aynen.
0: bizi arıyorsunuz? Biz sadece birinci golcü
2: Abi çok
0: oluruz.
2: basit bir şey söyleyeyim mi size? Geçen sene 20 gole katkı yaptı Icardi. Icardi'nin esamesi okumuyor Osimhen'in
1: Evet.
2: arkasında yani.
1: Aynen
2: Şimdi
1: öyle.
2: anlatabiliyor muyum? Çok kolay değil yani Osimhen'in arkasına.
1: Ya 4 sezonda Galatasaray'ın en golcü yabancısı olmuş bir isim. Hemen unutuldu. Yani
2: Hemen.
1: Osimhen
2: Abi bu
1: meselesinde.
2: da iki sezon olmadı. Geçen sene yarısını oynadı düşün. 63 gol atmış. 192 maçta Hacı 72 atmış. Ki Hacı penaltıları da atıyordu.
1: Evet. Hacı
2: Yani,
0: penaltıcıydı.
2: Höyberg de bugün gol atmış bu arada. Marsilya'da. Pardon.
1: Galatasaray
0: İçeriden
1: herkesi
0: yazmışlar.
1: taşıyor yukarıya form olarak.
2: Ama o belki şöyle düşünmesin Galatasaray taraftarı. İlgilendiği anlamını da söylemedik yani.
0: Tabii canım.
2: Bizim beğendiğimiz oyuncu
1: Çok
2: gibi
0: makul.
2: anlıyor.
0: Ama şey de var abi.
2: Neydi?
0: Listede
1: Hangi listeleri diye
2: Ya
1: karıştırdım
2: abi şimdi bir oyuncu 76 maçta 63 gol atmış, bir de asisti de var. Yani bugün bir de asist de yaptı. 16 mı? 15 mi? 14 mü? Öyle bir asisti de var Osimhen'in.
1: abi şey bir kere her maçta gol katkısı var Osimhen'in.
2: Evet, inanılmaz.
0: Tabii.
1: Yani kesinlikle ya asist ya gol. Çünkü maç başına gol katkısını dahil ettiğin zaman asisti de golü de üst üste koyduğun zaman mutlaka 1.1 falan yapıyor Osimhen.
2: Abi savunma arkası koşu yapıyor mu?
1: Yapıyor.
2: Yani ön direğe koşu yapıyor mu?
1: Yapıyor.
2: Arka direğe yapıyor mu?
1: Hava
2: Hava
1: topu var.
2: hakimiyeti var mı? Ayağı 3 metre kaldırıyor mu? Yani her şeyi yapıyor abi bu adam.
1: O
2: Yani
1: ayağı her yere
2: her
1: sokuyor
2: yere
1: bile.
2: sokuyor abi. İnanılmaz yani. Ben
1: Korkmuyor da.
2: hiç korkusuz gözü kara. Yani düşünsene abi adam maskeyle ve yani öyle az buz diye kaç tane ameliyat geçirmiş şeyi var. O kafayı her yere sokuyor abi.
1: Abi biz
2: Böyle
1: deniz
2: cesur korkusuz
1: gözlüğüyle
2: bir.
1: konforlu hareket
2: Evet,
1: edemiyoruz.
2: aynen.
1: Yani suyun
2: İnanılmaz yani.
1: altındayken.
2: Abi çok büyük bir oyuncusu var Galatasaray'ın. Hani işte geçen hafta da söyledim ya. Hani bu yıl şampiyonluğu hayal ettiren oyuncuların başında geliyor. En azından bana başında geliyor. Hani.
1: Türk futbol tarihine daha büyüğü gelmeyebilir Osimhen ya. O çok iddialı bir söylem olabilir ama
0: Ya
1: yani
0: geçen
1: bu
0: UEFA mı yapmış, FIFA mı yapmış dünyadaki en iyi santraforlar orada 8. ya da 9. sıradaydı Victor
2: ben onların önüne yukarıya çok çıkartırım. Lothar Matthäus'ten daha yukarıya
0: Osimhen.
2: yazarım
0: Tabii
2: mesela.
0: canım net.
2: Lothar'ı daha yukarıda yazmışlardı. Yani birkaç oyuncuyu ben Osimhen'den daha üst seviye görürüm. Onlardan bir tanesi Harry Kane, öbürü Haaland. Yani onun dışında hani
1: Üçüncüde zorlanırsın.
2: Mbappé'yi falan santrafor saymadığım için söylüyorum. Hani Mbappé benim için bir kanat oyuncusu yani. Sol
1: Bence de öyle.
2: oyuncusu. Yani santrafor değil.
1: İstediği kadar en önde
2: Yani nerede
1: oynayabilir.
2: oynatırsan oynat.
0: Tabii
2: Ama
0: canım.
2: ben yani ilk üçe yazarım abi Osimhen'i. Yani Haaland ve Kane'den sonra yazacağım oyuncudur benim.
1: Yani Bayern'le City'nin haricinde de bütün takımların as santrforu olur herhalde. Real
2: Hep
1: Madrid'i, Barcelona'sı kimi
2: hepsinin olur.
1: sayarsan say.
2: Hepsinin olur.
1: Şimdi Galatasaray'ın transfer gündemine geldik. Galatasaray'dan gidecek olanları da hafta içerisinde sürekli bir Galatasaray'dan birileri gidecek. Haberi pompalandı. Singo'nun adı geçti. Şalay'ın adı geçti. Torreira işte menajerine bana kulüp bul dedi. diye haberler yapıldı. Arkasından Lemina ile sözleşme fesine gidilebilir dendi. Ya da bonservisli transfer. Leslie'den de çıkılabilir denildi. Şimdi 5 tane adamın ismi geçiyor ve bu 5 adam bugün hepsi forma giydi Galatasaray'da.
0: Ben sadece olmayanları söyleyeyim. Yani daha doğrusu şu anda ayrılığın yaşanmayacağı ikisi, yani Singo ile ayrılmayacak. Singo çok net aslında, teklif var. Hatta belki de en kolay çıkabileceğin oyuncu konumunda. Fakat Singo çok
2: üstelik açık. Verdiğim bonservisi de çıkartarak.
0: Tabii. Yani artı yazarak.
2: Söylenen rakam o. 40'lar falan konuşuluyor.
0: Aynen. Yani. Artı yazarak, ama futbolcu çok açık bir şekilde ben Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla oynayacağım. Ve Premier Lig benim hayalim, Top 6 dediğimiz takımlara gitmek istiyorum diyor Singo. Ve bu yüzden de Singo bu kategoride çok değerlendirebileceğimiz güzel bir oyuncu değil. Onu eleyelim. Şelai'ye teklif yok. Şelai'nin menajerinin özellikle içeride bu haberleri pompaladığı söyleniyor. Ama Şelai için Galatasaray'a gelen hani resmi herhangi bir teklif.
1: Menajer içeride çalıştığı kadar dışarıda çalışsa belki.
2: Leslie'yi Galatasaray'a getirdi ama.
0: Aynen. Leslie'yi getiren Şelai'nin menajeri.
2: İçeride iyi çalışıyor.
0: Bunun dışında Leslie'nin fesi ben duymadım açıkçası. Hı-hı. Giderek performansını arttırdığı söyleniyor ki bunu yapabilir misin Premier Lig?
2: Abi bir de
0: yani İngiliz kulübüne.
2: Bir önce kendi arzu etmediği sürece bunu yapamazsın.
0: Tabii. Yani. Tabii.
2: Bir de yani kulüp kurumsal kimliğine de
0: bir de bak,
2: doğru bir durum.
0: Kapıyı yani çalıyorsun abi, Leipzig'ten oyuncu almak istiyorsun, diyor ki sen 2023-24'te yani Angelinho'yu 19'da bıraktın, bana geri yolladın, yok kardeşim.
2: Tabii abi. Bunlar problemli işler.
0: Yani o yüzden Leslie de onu da geçelim.
1: Angelinho'da Galatasaray taraftarı şey oldu, matematik profesörü oldu zaten.
0: Abi bir de Şampiyonlar Ligi bütün üst düzey maçlarda oynattın, Süper Lig'de 8 maçı varmış abi.
2: Bir tane üst düzey maçta oynatmadım, Bayern Münih maçında.
1: Orada da
0: tek. Ama hayır, 8 Süper Lig maçında oynamasın böyle bir oyuncunun. Çünkü barajı geçmesin dedi.
1: Roma'ya da gitti, çok büyük iş yaptı aslında.
2: Tabii. Sonra da şu anda şeyde galiba Arabistan'da oynuyor. Arap yarımadasında.
1: İyi de paraya gitti.
2: Evet. Abi zaten çok iyi oyuncuydu. Bence ama orada da biliyorsun. Galatasaray üçlü oynayacak diye Angelinho geldi. Dörtlüye döndü. Sonra geçen devre arasında sağ bek neydi?
0: Frankowski.
2: Frankowski. O Singo.
1: Bence Singo da evet. Tamam.
0: Yani. Abi üçlü oynamak için Galatasaray'da ciddi para verdi ya.
2: Abi üçlü niye oynamak istiyordu Galatasaray? Çünkü Icardi ile Osimhen'i birlikte oynatmak istiyordu Okan Hoca. Bak bunu anlayabilirim ben. Ama yani önlü arkalı denedi bir Kocaeli maçında ki ben yediğim en büyük linçlerden birini yedim. Al işte senin yüzünden puan kaybettim. Ya ben mi karar verdim abi? Galatasaray teknik direktörü oynattı.
1: Yani ki ama ben, abi sanki sen böyle herhangi bir şey söyleyince de linç yiyorsun.
2: Hayır. Abi ben Osimhen ile Icardi'nin birlikte oynadığı bir formülü görmemiz gerektiğini düşünüyordum geçen sene. Yani çünkü Icardi'yi abi Icardi şimdi gitmiş bir oyuncu ama yani gerçekten çok büyük bir oyuncuydu Icardi. Icardi'yi biz biraz son döneminde biraz haksızlık da ettik bence. Yani ben de kendimi de işine daha işin içine dahil ederek söylüyorum. Yani geçen yıl şimdi daha sen geçen sene 20 değil mi tabelası kaç? Ben hep 20 diyorum da.
0: Icardi 14 en çok gol atan.
2: Asistiyle beraber 20. Aşağı yukarı 20 gole katkı yapmış bir oyuncu. Şimdi o yok bugün. Yani onun yerine aldığın oyuncu 20 gole katkı yapabilecek mi acaba bu sezon?
1: Yani direkt yerine biri alınmadı zaten. Alınacak olan oyuncudan da beklenen minimum performans Icardi'nin geçen sezonki performansı.
0: Tabii.
2: Icardi'nin performansı abi hiç beğenmedik. Hatırla yürüyor ya, dedik. Koşamıyor, fiziksel olarak problemler. Bu filan. Yani tabelası 20.
1: Şöyle bir durum söz konusu. Şimdi senin söylediğin kötü bir fikir olmayabilir. Niye? Mertens sahte 9 olarak, yani Messi'den sonra dünyanın en önemli sahte 9'uydu. Napoli'de yıllarca bu işi yürüttü. Ki Mertens Galatasaray'a gelmeden önce en son 12 yıl önce 10 numara oynamıştı mesela. Galatasaray'a geldi, 10 numara olarak forma giydi ve takımı şahlandırdı. Pres mekaniğini o tetikledi. Icardi ile birlikte kurdukları kombinasyonlar
2: müthişti. İnanılmazdı ya. O ön alan baskısında Icardi ile Mertens, düşün yaşları da farklı. Çok efor sarf etmeyerek. Sadece pozisyon, evet, doğru pozisyon alarak.
1: Çok zeki oyuncular. Evet. İkisi de oyun bilgileri çok yüksek. Icardi'den de bunu görmeyi bekledim. Tabii doğal olarak Mertens'in yaptığını Icardi de teorik olarak yapabilir ama Icardi fiziksel olarak çok orada değildi. Ya, o kafada... Ya,
2: Mertens Icardi deyince bir Alanya deplasmanında Mertens'in Icardi'ye bir pası var. Çaprazdan Icardi bir topa vuruşu var falan. O golü hiç unutamıyorum.
1: Şey, sağ içten
2: bir anda zınk diye böyle yani bir 3 saniye içinde gol oldu yani. Nasıl olduğunu böyle şey, topu filede gördün. Ağlarda gördün.
1: Mertens çok acayip büyük oyuncuydu. Galatasaray'ın ondan faydalanması lazım diye.
2: Yani, keşke yani bir takımla yönetim arasındaki dengeyi sağlayacak o kurguda ilk. Bir de abi şöyle oluyor. Ben Galatasaray'da en çok can sıkıcı mesele

0: Yani Mertens gibi bir oyuncu profile ihtiyaç varsa, takımla yönetim arasında köprü olacak bir isme ihtiyaç varsa, Mertens'e teklif yaptık, kabul etmedi. Erafa mı kaldıracağız? Ya yani Mertens'siz olmuyor mu bu?
1: Evet.
0: Atıyorum Ali Naci'yi getir. Mesela Hikmet'i getir. Eğer böyle bir profile ihtiyaç varsa. Yani işte hep söylüyorum ya, Okan Hoca Dursun Hoca ayrılıyor, yerine kimse gelmiyor. Ayhan Akman ayrılıyor, kimse gelmiyor. Ya o zaman benim kafamda soru
1: Transfer de
0: işareti
1: böyle abi.
0: oluşuyor. Evet, transfer de böyle. Ya geçen sene devre arasında Fofana'ya gidiyorsun, Papi G'ye gidiyorsun. Ya bir sürü oyuncuya gidiyorsun devre arasında geçen sene. Ya devre arasında ya 6 ay önce. Bugün hiçbirisine gitmiyorsun.
1: O gün mü yanlıştı? Bugün mü yanlış?
0: Evet, bir tuhaf gelmiyor mu sana ya?
1: Bana da geliyor. Okan Hoca'nın açıklamaları kes kes gelmeye devam ediyor. Batrakov geldi. Önümüzdeki hafta tabii ki kadronun içinde bir oyuncumuz daha olacak. Bu hepimizi pozitif yönde etkiliyor. Okan Hoca pozitifliğe bayağı acıkmış gibi transfer konusunda.
2: Ama getirmek istiyor bu arada Galatasaray yönetimiyle. Bir de şimdi tabii ki önümüzdeki hafta Galatasaray iç sahada oynayacak. Taraftar önünde oynayacak. Galatasaray taraftarının bir transfer isteği ve beklentisi var. Bu yüzden
0: Öfkesi
2: de
0: var. Öfkesi var
2: öfkesi de
0: o.
2: var. Bir
0: Öfkeyi de bir
2: anlamda
0: koyalım bir
2: bunların
0: kenara.
2: hepsini göz önüne aldığında Galatasaray yönetimi açık bir şekilde bu Göztepe maçından önce, hatta plan hafta başıydı. Hatta hafta sonu indirebiliriz diyorlardı Demirovic'i. Ama tabii ki bu İsmail Sarr sebebiyle, anladığım kadarıyla orada belki kırarız düşüncesiyle Galatasaray biraz İsmail Sarr sebebiyle Demirovic'i şu anda bekletiyor. İstediği anda indir Demirovic'i, ama hangisi doğru bilemiyorum. Demirovic mi, İsmail Sarr mı? İsmail Sarr da mesela geçen sezon 21 gol atmış Crystal Palace'ta. Dünya Kupası'nda 3 ya da 4 gol
0: Dünya
2: atmış.
0: Kupası çok iyi performans sergiledi.
2: Aynen
1: Benim
2: yani.
1: son zamanlarda ayak çabukluğu açısından gördüğüm en hızlı oyuncu. İnanılmaz çabuk. Yani topu aldı, temas etti, kontrol etti, attı. 5 metre uzuyor birden.
0: Dünya Kupası'nda galiba bir de en önde oynadı. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
2: Şey,
1: Yani
2: en
1: sahte
2: santrafor gibi oynadı.
1: forvet, sahte santrfor gibi oynadı. Ve çok bağlantısı
2: Tam
1: da
2: da
1: çok
2: Okan
1: iyi.
2: Hoca'nın
1: Tekniği de
2: sevdiği
1: çok.
2: 3-4 bölgeyi yedekleyecek.
0: Her yerde
2: Sever
0: oynar.
2: Hoca her yerde. Yok
0: Ama
2: ya.
0: zaten Galatasaray'ın bence en büyük sorunu o ya. O orada oynar. Lemina'yı tutalım, imzalayalım. Stoper'de de oynar.
2: O yüzden Sarı için bekletiyor demiyor bir şey diyelim.
1: Tabii son
2: Öyle.
1: Sanchez'in açıklaması. Takım için mücadele etmekten asla vazgeçmemek gerekiyor. Galatasaray'a geldiğimden beri her şeyimi veriyorum. Kupa, lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere büyük hedeflerimiz var. İşimizi iyi yapmamız gerekiyor.
0: Bu gitmek istemiyorum diyor. Gitmeyeceğim demek bu Davinson
1: Evet.
0: Sanchez'in. Ya bir ara çünkü
2: Yok
0: canı
2: ya.
0: çok sıkkın, ayrılmak istiyor falan gibi bir takım haberler vardı. Hiçbir şekilde yani Galatasaray cephesi doğrulamadı bu bilgileri. Sadece bir transfer şeyi yaşandı Komo'yla. Yani Komo'nun Davinson Sanchez transfer etmek için bayağı ilgisi vardı. Galatasaray vermedi. Okan Hoca aslında Davinson'un kalmasını istedi. Abi Davinson önemli bir oyuncu. Bana sorsan ben 30'lar 35'leri gördüyse satma
1: Sen de benim
0: taraftayım.
1: kafa aynı abi. Ben de.
0: Yani ben de yani abi değiştirmek lazım. Yani Davinson tam güzel, çok yetenekli bir oyuncu. Ama Davinson'u satıp daha gencini alıp onu da 2 sene 3 sene faydalanıp ondan da çıkmak lazım
1: Ya
0: yani.
1: Osimhen'e ikame bulamayabilirsin ama Davinson'a
0: Davinson'u
1: bulabilirsin.
0: bulabilirsin. O sirkülasyonu yapmak lazım abi. Çünkü ne bizim, hele bizim ülkemiz için çok daha yapmak lazım. Şimdi Galatasaray'da yüzler çok eskidi. Benim işte maçın devre arasında bir arkadaşım aradı. Yani büyük isyandı. 3-0'lık maç.
2: Senin kafada bir arkadaşın
0: Hayır,
2: ya.
0: 3-0'lık bir maç. Yani adam görmen lazım ya. Neler söylüyor? Hayır.
1: Niye 13-0
0: Dedim
1: diyorsun
0: ki
1: abi?
0: abi maç 3-0 dedim yani. O daha ne olacak? 23-0 mı olması lazım yani? Böyle olmaz. Bizim o olmaz. Bunu bilmem ne yapmamız lazım yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yeni oyun. Batsakov mesela. Batsakov gelecek şimdi. 3 maç, 5 maç, 10 maç. Batsakov'a bir kredi vereceksin. Yani diyeceksin ki takıma adaptasyon diyeceksin, onu diyeceksin. İnşallah çok fayda sağlayacak. Yani burada yüzler değişince taraftarın heyecanı da artıyor. Yeni oyuncu her zaman tribüne daha çok oyuncu çeker. Yeni oyuncu daha fazla forma sattırır. Yeni oyuncu daha başka bir heyecan yaratır. Yani bunu neden yapmadılar bilmiyorum. Bunu da bir şekilde taraftara anlatmaları lazım. Şu da var. Evet abi eyvallah. Biz 4 sene üstte şampiyon olmuş takım. Bozmadık takımımızı. İstikrardan yanayız da bir yaklaşım. Ama o zaman bunun sana sahada sonuç getirmesi lazım.
3: Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi. Reklam. Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

0: 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki Vlahović göstereceğim. Fiorentina'daki Vlahović'in rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın Vlahović hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28, yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsüne değil, doğru pozisyonda, doğru anda doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahović'i birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. İtalyano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
2: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 9.73 beklenti. 24-25 Juventus'unda da performans düşük biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahović Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi. Oysa Fiorentina'da XG modelini oldukça üzerinde üretim yapan biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu düşüşün tabii birden fazla nedeni var. Thiago Motta'nın sistemi oyuncuyu ceza sahasına yakın değil, çok daha geniş alanlarda çalıştırmıştı. Bu da bunun etkinliğini düşürdü. Juventus'un hücum kurma planlaması ve kanat forvetlerin dahil oluşuyla Fiorentina'da da farklılıklar vardı elbette. Büyük takım sonuçta. Ve 2024-25'te 49 şuttan yalnızca 18'i isabetli çıktı. %37'lik bu oran dönüşüm anlamında çok yetersiz. Sonrasında ise sakatlıklar başladı. Öte yandan bazı veriler tutarlılığını korudu. Yani hava topu kazanma oranı %46.3 seviyesinde seyretti. 29 maç 25 hava topu kazanma var. Şimdi bu Beşiktaş için doğrudan ve somut bir katkı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki verim de çok önemli. O not edilmesi gereken bir nokta. 2025-26 sezonunda 4 maç 3 gol 1 asist var. Borussia Dortmund'a karşı zaten tek bir maçta 2 gol 1 asist yapmıştı. Yani büyük sahnede de küçülmedi. Aksine belirginleşen bir oyuncu profili yani Vlahović. Yoksa bütün şimdi bu iki takımı, iki kulüpteki performansını kıyasladığımızda biri daha düşük gelebilir de bir sürü verisi de iyi. Yoksa kötü oyuncu mu Vlahović? Yani el alem ne diyor bakın. Total Futbol Analiz'in Vlahović analizlerinde en çok vurgulanan özellik oyuncunun ceza sahasındaki hareket zekasıdır. Klasik 9 numara gibi sadece yerinde bekleyen değil, önce sahte bir koşuyla stoper grubunu çeken, ardından ters yönde patlayan bir profil. Buna double movement hareketi stoperlerin onu takip etmesini güçleştiriyor. Beşiktaş'ın kanat üzerinden kuracağı oyunda bu kritik bir kaldıraç. Trossard ya da Serni topla gelirken Vlahović stoperini taşıdığında ceza sahasına boşluk yaratır. Sonra başka kaynak, Breaking the Lines. Onun Vlahović profilinde de altı çizilen ikinci bir özellik var. Blindside pozisyonlanması. Yani Vlahović stoperlerin görüş açısının dışında tam onların arka köşesinde saklanarak topu bekliyor. Bu pozisyonlama klasik yüz yüze markajla kapatılması neredeyse imkansız bir tehdit yaratıyor diyor. Beşiktaş o zaman çizgiden içeri dönen toplar ürettiğinde ya da korner bölgesinden kesilen paslar geldiğinde Vlahović'in bu köşelerdeki varlığının tehlikeli olduğunu öngörebiliriz ki bunu İtalya gibi savunmasıyla ön planda birlikte yapıyor. Gerçi son 2 yıldır İtalya Ligi de eskisi gibi değil ama Fiorentina yıllarında yaptıkları bile farklıydı bu isimle, onu söylemek lazım. Eğer Italiano'nun sistemi ona uygun zemin sağlarsa ve oyuncu Fiorentina'daki formunun %80'ine bile ulaşırsa var ya, yani adam 1.90 stoperlerle güreşebiliyor. Hatta Breaking the Lines dedik, o bu özelliği şöyle tarif etti: fiziksel baskı altında denge ve kompozörünü koruyarak doğru köşelere yönlendirme yeteneği diyor. Yani Vlahović'in şutları çoğunlukla kaba güçten değil, hassas yerleştirmeden geliyor. Sol ayağı dominant ama sağ ayakla da bitirebilme esnekliğine sahip. Yani hani dedim ya, Italiano'nun sistemine uyum sağlarsa diye. Şimdi Italiano sisteminin santrafordan talep ettiği kritik özellikler şu, görebildiğimiz kadarıyla tabii: topu tutmak, ilgili oyuncuyu çekmek ve boş alan alana komşu oyuncuyu yönlendirmek. Vlahovic Fiorentina'da bu döngüyü en yüksek tempoda yaşadı. Top geldiğinde sırtını dönerek takımını ileri çekebilen, ardından topa dönüp şut ya da pas seçeneğini değerlendirebilen bir isim. Hoca onu Fiorentina döneminde 4-3-3'te hedef santrafor olarak kullandı. Topun önce santrafordan çevrildiği, orta sahanın onun gerisinden geldiği ve kanatların ona göre açıldığı bir oyun. Beşiktaş'ta bu düzen 4-2-3-1 görünümünde daha dikey ve daha kanat odaklı bir versiyona evriliyor gibi duruyor. Ve bu kanat oyununun olgunlaşacağı en kritik figür Trossard tabii. Trossard içe kat edebilen, keskin ortalara ve ceza sahasının yakın çevresinde inanılmaz bir pas kalitesine sahip, yaratıcı bir oyuncu. Sol kanattan içeri girdiğinde, onu hayal edin ne olur, Vlahovic'in ceza sahasını çaprazlamasıyla orada tehlikeli bir kombinasyon hayal ettiriyor. Trossard'ın içeri kat ettiği anlarda Vlahovic bu sefer stoperi çekerek sahte koşuyla o çevre oyuncusunu serbest bırakması ya da tam tersine sahte koşunun ardından gelen ortayı doğrudan bitirmesi, her iki senaryoda sahada çok yüksek kaliteli pozisyonlar üretebilir. İşte Mourinho'nun ceza sahası koşuları olduğunu biliyoruz mesela. Beşiktaş'ın Mourinho'yu da ceza sahasına soktuğu anlarda Trossard'ın ortaları her takım için can yakıcı bir silah dönüşür. Ve en önemlisi hocanın oyuncuyu tanıması. Oyuncunun da hocayı tanıması, onu da söyleyelim. Yani Italiano Fiorentina döneminde Vlahovic'i medyaya karşı çok korudu. Transferi gündeme gelse bile çalışmaya devam ediyor, %100 odaklı falan diyen bir isimdi. Bu güven ilişkisi zaten bu hikayeyi yaratan bu güven oldu bence. Vlahovic'in hem teknik direktörün talepleriyle uyumlanma sürecini kısaltır, hem de Beşiktaş soyunma odasına motive, kararlı bir isim olarak başlamasına da zeminini hazırlar. Böyle oyuncular güven ortamında yeniden kendine gelir. Yani daha doğrusu böyle çok hikaye okuduk, izledik, seyrettik. Dahası 26 yaşında bir oyuncu ve 2 yıl 3 yıl çalıştırdıktan sonra Beşiktaş yani bu oyuncuyu kar elde ederek satabilir. Yani bu kulübün hem sportif hem de mali anlamda elde edebileceği iyi bir senaryoyu da hayal ettiriyor. Risk yok değil yani. İmza parası, maaş yapısı kafa karıştırıcı olabilir ve oyuncunun son 2 sezonu performans tartışmalarını beraberinde getiriyor olabilir.

0: Geçen sezon sakatlıkları da var. Ama ortada da şu gerçek var. Italiano, hani telefon açıp ikna etmeye çalıştığı bir oyuncu nihayetinde Beşiktaş'ı seçiyor. Bu hem hoca için hem de kulüp için bence güçlü bir motivasyon sinyali. 26 yaşında Vlahovic'den daha iyi bir santraforu da hani liglerin başlamasına da günler kala getirmek kolay olmayacağı için Beşiktaş'ın bu transferine fırsat demek bence yanlış olmaz. Ama hep ne diyoruz? Sahaya çıkarlar, düdük çalar, maç başlar, oyunu seyrederiz. O zaman senaryoyu yeniden değerlendiririz. Şimdilik ne diyeceğiz? Hayırlı uğurlu olsun.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar sala düzelme demektir. Emek, iyileşme demektir. Bir şeyin düzelmesini ifade eder. Dolayısıyla ismiyle müsemma bu adam yıllardır ismiyle milyonlarca insanı heyecanlandırır durur. İtirazım yok. Ama biz yine de analize başlamadan önce bir şeyi netleştirelim. Salah'ı konuşurken hangi Salah'tan bahsettiğimizi bilmemiz lazım. 2024-25 sezonuyla 25-26 sezonu arasında istatistiksel olarak bir makas açıklığı var. Bunu görmezden gelmek doğru olmaz. Şimdi 24-25'te Salah Premier Lig tarihinin en yüksek gol katkısı rekorunu ortak oldu. 38 maç, 29 gol, 18 asist. Liverpool şampiyonluğa taşıdı, sezon oyuncusu seçildi ve çok üst düzey bir performans. 25-26 bambaşka bir Salah portresi karşımıza çıktı. Orada da 27 maç var, 7 gol 7 asist. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gol 3 asist. Şimdi bunun dışında sık konuşulmayan ama çok önemli bir veri daha var. Dribbling başarısı yaklaşık %26'ya düşmüş durumda. Şimdi eski Salah'ı bilenler için bu rakam anlamlı çünkü o Salah kanatta birebir durumlarda gözü kapalı geçerdi. Bunu geçen sene ben gittim yerinde de izledim de eşe dosta dedim ki Salah bırakmış dedim. Bakın kelimeme dikkat edin lütfen. Bırakmış dedim. Çünkü bu rakamların, bu makas açıklığının en önemli sebebi bence abi Liverpool'un bozulan ortamının etkisi var. Arne Slot'ta yaşananlar ve benden daha iyi biliyorsunuz Liverpool'da bazı şeyler bozuldu. Takım kimyası bozuldu. Şeyi biliyorsunuz erkenden oyundan almalar, Salah'ın kontrat beklentisi falan bunların bir sürü etkisi vardı. Yani evet sadece sahada verilere odaklandınız işte ön alanda top kapma rakamları son sezonlarda önemli ölçüde geriledi diyebiliriz. Ama Liverpool'daki o rock'n'roll ortamı da geriledi. Yani bireysel değil de daha kolektif de düşünmek lazım orayı. Sırf hani 34 yaşında diye tek başına verilere ihalede bırakmamak lazım. Sonuçta Dünya Kupası'nda da Mısır'ı tarihte ilk kez son 16'da gördük. O taşıdı. Ve turnuvada kilit pas sıralamasında en üst isimlerin arasına girdi. Toplam 16 kilit pası var. 90 dakika başına 4.26 kilit pas. Bu ne demek? Messi gibi, Hakimi gibi isimlerle omuz omuz olan bir rakam. Yani Salah tükenmiş bir oyuncu değil. Asistçi kimliği var, oyun zekası var, ceza sahasındaki sezgileri hala çok yüksek ve işliyor. Kaybettiği şey ya da öyle görünen şey, işte burası benim için karışık. Yani bireysel hız ve dribbling kapasitesi, kazandığı şey pozisyonel olgunluk, kilit pas hassasiyeti. Hani bir laf vardır, bir boksörün en son kaybolan şey yumruğudur derler. Futbola uyarlarsak bir futbolcunun en son kaybolan şeyi tekniği ve oyun zekasıdır. Tamam. Şimdi uyarlayalım Trabzonspor'a. Ama dediğim gibi şimdi şöyle de video çekmiştim ben. Olağanüstü ve Salah kelimelerini yan yana kullanmıştım geçmişte. Adamın bir yırtılma dönemi var yine Arne Slot'la. Sonra işte sözleşme krizi oldu. Benle kimse konuşmadı diye o zaman hatta goller hep ikinci yarılarda atıyordu falan onu da söylemiş olalım. Trabzonspor'un 4-2-3-1 sisteminde Salah'ın en doğal konumu sağ kanat. Ve bu noktada Onoaçu'yla kurulacak ilişki önemli. İlk akla gelen bağlantı tabii ki Salah'ın Onoaçu'ya yapacağı servisler. Bunlar var ve gerçek. Onoaçu geçen sezon ligin gol krallığını 22 golle bitirdi. İçeri yapılan doğru ortalar, yarı alan pasları onun için dönüşüme en hazır pozisyonlardır. Şimdi dedik ya Salah 90 dakikada 4.26 kilit pas üretebiliyor diye. Şimdi Onoaçu'nun beslenme kapasitesini bu ciddi şekilde arttırır demektir. Ama bu ilişkinin tek yönlü olduğunu düşünmek de eksiklik olabilir. Çünkü Onoaçu'nun varlığı da Salah'ın oyununu özgürleştirecek. Geçen sezon

0: maç olmadığında onun için alıştırmış o orta saha organizasyonu işlevsiz kalmıştı. Şu an böyle bir durumda Salah'ı gerektiğine santrafor pozisyonuna da taşıyabilirsiniz ya da çok daha farklı geçiş esaslı bir oyun kurabilirsiniz. Onancho'nun derinliğe koşması, hava topu hakimiyeti, Salah'ın o arkada gelen koşularla ceza sahasına girmesi gibi bir toplu bir şey izleyebiliriz. Sekanslar bütünü izleyebiliriz. Yani bu ikili hem birbirine servis yapan hem de birbirinin önüne alan açan bir simbiyoz derler, yaratabilir. Yani bu kombinasyonun kağıt üzerindeki korkutuculuğu bence inkar edilemez. Bir de 4-2-3-1 dedik. Abi Aral, Muçi, Salah bir arada kağıt üstünde, yani Türk futbolu için çok heyecan verici bir üçlü bu. Yani bu üçlü arkalarındaki iki orta sahanın yükünü arttıracak. Tamam, işin doğrusu bu ama Trabzonspor'da eminim ki Fatih Tekke de bunun farkında. Diğer yandan sette rakip savunmasına sökme baskısı yaratacak. Hem de geçiş anlarında rakip savunmayı böyle iki ateş arasında bırakacak. Muçi geçen sezon 11 gol attı. Teknik kapasitesi yüksek, dar alanda çalışıyor, asist üretiyor, gol üretiyor. Aral bence kritik bir konumda. Hem yaratıcı hem bağlantı kurucu bir rol üstleniyor. Ve Salah geliyor. Geçişlerde üçüncü bir tehdit geliyor. Rakip savunmayı dağıtacak bir caydırıcılık geliyor. Ceza sahası çevresinde topu her aldığında rakip takıma ekstra önlem geliyor. Ekstra markaj zorunluluğu doğuruyor. Bunlar da Muçi ve Aral için alan geliyor demektir. Ve ama bu üçlünün arkasındaki iki orta sahanın yükü, evet, göz ardı edilmemeli. Hem geçişte boşluk kapatacak, hem topa sahip olmada denge sağlayacak. Tabii ki o yükü lig başlayınca onu konuşuruz. Tamam. Ama Trabzonspor bu kimyayı doğru kurgularsa, orta saha yapısını doğru oluşturursa, ha, Wagner Pina'yı da ekleyelim bu tabloya. Çünkü geçen sezon sağ bekte 7 asisti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bence çok ciddi bir hücum katkısı aldı bir bekten. Çizgide etkili, dinamik, ileri çıkmaktan korkmayan bir profil ve bu profil Salah'la uyumlanırsa, yani Salah içe kestiği anlarda Pina derinliği açılabilir, çizgiyi ele alabilir, ortaları yapabilir. Pina ileri çıktı, Salah içeri kayıp oyun kurma bölgesine dahil olabilir. Yani elbette Salah'ın yük olacağı işlerden biri de Pina'nın sırtına kalacak. Onu inkar edemeyiz ama Pina da bunu kaldıracak bir oyuncu gibi durdu geçen sezon. Ve sağ koridor ciddi bir tahmin edilemezlik vaat ediyor, onu söyleyeyim. Yani rakip takımların sağ kanat savunma organizasyonunu karmaşık bir probleme dönüştürecek. Adamda enerji var, dinamizm var, Salah'ta kabiliyet var, isminin bir korkusu var. Hakikaten Trabzonspor'u bu tarafta ligin en üretken koridoru halinde izleyebiliriz. Sahada olup bitenden bağımsız olarak bu transferin bir boyutu daha var. Bu boyutu da bence küçümsemek hata olabilir. O da şu, abi adamın Instagram'da 67 milyon takipçisi var, belki daha fazla. Yani dünya genelinde büyük kulüplerin çoğunu geride bırakan bir kitlesel ağırlık var. Haaland da merak edecek falan ne yapıyor diye. Guardiola da arada bakacak. Adam zaten Afrika'nın gururu, Mısır'ın gururu. Trabzonspor formasını giydiği an o görünürlülük bambaşka bir düzeye ulaşıyor. Yani önce coğrafi boyuta bakalım. Şimdi Türkiye Orta Doğu'ya kapı olan bir ülke. Ve Trabzonspor şu ana kadar bu pazarın hiçbir kısmına da dokunamamış bir marka. Şehir olarak dokundu. Maşallah var da Arapların ilgisinin şey olarak bu futbol başlığında yok. Şimdi sen Mısır, Suudi Arabistan, efendime söyleyeyim Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika pazarı, burada artık görünürlülük kazanıyorsun. Ve bunu sponsorluk gelirine yansıtabilirsin, bilinirliliğine yansıtabilirsin. Bir de başarıyla birleştirirsen tamam. Çünkü şimdi Salah mesela şu anda pek çok küresel dev markayla anlaşması var. Bir kısmını çekeceksin, Trabzonspor'la masaya oturacaksın yani. Bu hayalci bir senaryo olmaz. Çünkü adamlar şuna bakarlar. Salah nerede oynuyor değil de global görünürlüğüne yatırım yapıyor ya. Biz onu daha çok gösteririz diyeceksin. Mesela sosyal medya tarafında da tablo çarpıcı. Sen Salah'ı kanal olarak kullansan marka bilinirliğini katlamak için çok büyük bir fırsata dönüştürürsün. Zaten forma satışıydı, lisans üründü, bunlar göz ardı edilmiyordur. Çünkü Salah adını taşıyan ürün sadece Türkiye'de satılmaz, dışarıda da. Büyük bir potansiyeli vardır, ölçülebilir bir potansiyeli vardır. Zaten Salah'ın müzakere sürecinde biliyoruz işte %20 pay istedi, Beşiktaş sürecinde de hatırlayın. Pay çok fazla istendi falan, öyle konular vardı. Oyuncu kendi markasının değerini biliyor, onun pazarlama gücünün farkında. Bunu Trabzonspor absorbe edebilirse uzun vadede uluslararası marka değerinde de kalıcı bir sıçrama yaşayabilir. Çünkü böyledir. Böyledir abi. Adam her yerde ilgi çeker. Mesela Roma'da başarılı olmaya başlayınca abi gittiği caminin cemaatiyle bile röportaj yapmışlardı. Diyorlar ki işte cemaatten abi hacı amca diyor ki arabasını işte dışarı park ederdi. İmamla konuşurdu. Biz cemaat olarak onunla gurur diyorduk. Ya oluyor böyle şeyler. Yani reklamlar, sosyal mesajlar, yardım kuruluşları, saygı mertebesi ya da çocukların kahramanı olma noktasında Muhammed Salah şahane bir isim. Şimdi Salah'a bakıyorsun. Şey damat adayı gibi olacak ama içkisi yok, sigarası yok. Ramazan orucunu tutar. Mazbut yaşar. O topraklar için kıymetli. Örnek alınabilecek görüntüler bunlar. Çok konuşmaz. Biraz içe kapanık ve utangaçtır doğrusunu söylemek gerekirse. Sosyal medyayı iş için kullanır ama kendi açısından biraz şeydir. Çok röportaj vermez maalesef. Hiç dövmesi yoktur. Acayip saçlar falan görmezsin. Bunun bir tane haylazlığı var. Bazen arkadaşları gelirken köşeri yemeği getirirlermiş. Bilmiyorum bilir misiniz o yemeği? Böyle pirinç, makarna, mercimek, nohut, sarımsak ve domates sosuyla yapılan bir yemek. Arkadaşlarıyla ne zaman buluşsa bazen Mısır'dan bu yemeği getiriyorlar. Daha arabada, arabanın içinde çeker baba kapşonu kafasına, arabada bitirir yemeği. Yani fırlamalı bu kadar. Ama arkadaşlarıyla da hala görüşüyor, onu da söyleyelim. Köklerinden de kopmamış. Hala çocukken takıldığı yerlere giden bir adam. Çocukken gittiği kafelerde masa tenisiyle bilardo oynarmış. Bayramda akrabalarını, komşularını muhakkak ziyaret eder. Hatta çocuk, bunu anlatmıştım. Çocukluk arkadaşı kaza geçiriyor bir gün. Tak ziyaretti bizimki. Ahire'de evlendi mesela ama köy yerinde de ayrı bir düğün yapıyor. İnsanlara yardıma zaten devam. Böyle fonları falan var. Böyle bir adam yani. Güne sabah namazıyla falan başlıyor ya. Şeyi düşündüm biliyor musun? Fatih Tekke ile ikisi yan yana geldiğinde nasıl muhabbet döner acaba? Vallahi merak ediyorum. Hayata dair falan yani. Bak şu an benim en büyük hayalim şu olurdu bir yayıncı olarak. Sağımda Fatih Tekke hoca, solumda Salah. Sadece hayatı konuşuyoruz. Anladın mı? Bak, hiç öyle futbol falan yok abi. Sadece hayat. Ne muhabbet döner biliyor musun? Yani hele mutluysa Salah. Alışmışsa falan diyorum sana bak yani acayip kafalar yanar şu sohbette. Ha tersini de söyleyeyim yeri gelmişken, Salah'ın oyuncu profiline özgü bir risktir bu. Kendi koşullarının oluşmadığı, beklentisinin karşılanmadığı ortamlarda performansı aşağı doğru çeker, onu da söyleyeyim. Oynayamamaktan nefret eder. Yani senaryo ona göre de oluşsun da, çünkü ciddi rakamlara bağlanmış bir oyuncu. Beklenen verimi alamamak Trabzonspor'u zor bir pozisyona sokabilir. Doğru konumlandırma, sahada doğru kurgu sağlandığı takdirde ben Salah en az 2 sezonda iş yapabilir diyorum. Gözümle Liverpool'u izleyip biraz bırakmış dememe rağmen. Ama eğer cümlesi çok önemli. Her şey doğru gittiğinde büyük kazanım. Bir şeyler ters gittiğinde ağır yüktür böyle isimler. Transfer böyledir zaten de. Ama ismin büyüklüğü açısından bu vurguyu yapmamız lazım. Güzel insanlar bu transferin doğruluğunu, yanlışlığını tartışabilir, tartışabiliriz. Tartışacağız da. Ama ortada şu var. Salah olunca bazı planlamalar askıya alınabiliyor. Çünkü öyle bir isim. Yani muhteşem bir isim. Futbolcu olmasaydım ne olurdum bilmiyordum demişti Salah. O kadar hızlı bir adamdı ki. Hani ben de şey demiştim. Kargocu olurdu muhtemelen diye. Şimdi o hızda eksildi diye dilimi sivritmem hemen. Hakikaten çok büyük bir isim çünkü. Hem sağ içi hem sağ dışı. Yani Liverpool'un din değiştirdiğini söyleyen taraftarları vardı. Onu söyleyeyim. Ama en çok neye kızıyorum biliyor musun? Küçükken Salah topçu olacağım dediğinde diyorlar ki, bu bize de ders olsun diye söylüyorum genç kardeşlerime. Ya bırak diyorlar topu mopu, vatanına faydalı ol. Vatanına, milletine faydalı birey ol diyor. Ne oldu şimdi? Adam top oynayarak dünya kadar adamın inancını bile etkiliyor yani. Etrafındaki insanlar onu harcamayı yemin etmişken adam gülücük saçıp durmuş yani. Ve böyle bir adam böyle bir yıldıza dönüşmüş. Yani futbolu da böyle küçümsüyorlar. İşte sadece mühendisler dünyayı kurtarır zannediyorlar ya, onun için söylüyorum. Neyse. Güzel adam yani. Bir gün vurmuş gitmiş kapısına hocanın. Sol bek oynuyor. Ondan sonra demiş beni oynat ya, forvet oynarım falan. 4 gol birden atıyor, işi döndürüyor falan. Sonra Basel'den çağrılınca da hikaye dönüşüyor. Hatta kendi ifadesidir, Basel olmasaydı böyle bir oyuncu olmazdım diyor. Oradan sonra neye dönüştü yani? Bir asırdan fazla süredir 20 lig golünü en çabuk ulaşan Liverpool oyuncusu Salah. Üstelik diğerlerinde olmayan bir yetenek daha var. O yüzden söyledim, Salah bir sosyal kahraman, bir kanaat önderi. Öyle değil mi? Hayırlı, uğurlu olsun. İlk fırsatta Trabzon'dayız, stat'tayız. İzlemek için de sabırsızlanıyoruz efendim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi Sporma. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
4: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Galatasaray'da her sene bir orta saha gündemi yaşanıyor. Kaç senedir bak. Yani bunun sebebi sadece günü kurtarma operasyonlarına gidilmiş olması değil. O da var da. Aynı zamanda şu, oynanmak istenen oyunun handikapları her sene Şampiyonlar Ligi, yani öyle bir platformda görünüyor. Aslında bu bakıldığı zaman iyi de bir şey. Niye? Çünkü Süper Lig'de bir serap var ya. Hani o seraba kapılıp eksiklikleri görmezden de gelmiyor oluyorsun. Şimdi orta sahada Galatasaray'da sürekli kapatılması gereken bir eksiklik çıktı kaç senedir. Çünkü Galatasaray'ın o pres oyunu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde atıyorum Modo gibi maçlarda, hani orada oynadığı oyun, iki tane 6-8 oynayan ve bunu iyi seviyede yapabilecek oyuncu bunu mecbur kılıyor. Ama Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna baktığımızda işte İlkay, Sara, defansif orta saha bir kenara dursun. Zaman zaman Osimhen'in yanına kadar gelip konumlanan oyuncular olduğu için bütün bir sezonu yükü kim çekti? Torreira çekti, Lemina çekti, onların sırtına bindi. Şimdi bu durumda ikisinden birinin zaman zaman da olsa performans düşüklüğüne, hatta sakatlığına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın kesinlikle 6-8 numara oynayabilen, dinamizminden çok şüphe duyulmayacak ve yani arkayı biraz da süper oyunculardan bir alabilmesi lazım. Yani böyle bir oyuncuya gidebilmesi lazımdı. Bu anlamda genç ama bu görevleri Premier Lig seviyesinde farklı takımlarda gerçekleştirmiş bir futbolcuya gidildi. Yani Leslie hamlesi, hani sadece bu bakımdan bakılsa bile bence profil olarak uygun. Tabii oyuncunun işte yapabildikleri, yapamadıkları ve bunun Galatasaray'a getireceği artılar, eksiler, bu göze bakacağız. Hani oyuncuyla ilgili konuşacağız ama hadi oyuncunun ilk neleri yaptığına bakayım, öyle devam edeyim. Şimdi oyuncunun futbol piyasasında parlayışı şüphesiz Ren yıllarında oldu. Okumuşsunuzdur da zaten. Hatta Fenerbahçe'nin Ren'le 3-3 berabere kaldığı maçta da iyi bir performansı vardı oyuncunun. Bence oradaki kullanımı da Galatasaray için bazı önemli ipuçları veriyor. Buna biraz değineceğiz. Bu arada amcası da topçuydu, onu söyleyeyim. Onyekaçi Apan, Ren deyince oradan aklıma geldi. O da Ren'de oynuyordu. Şimdi o sahaya çıkmadan önce Leslie tribüne çok çıktı orada amcasını izlemek için. Ve muhtemelen amceliyle de akademiye gitti. Yani 8 yaşında başladı en alttan ve daha 17'sinde A takıma. Şimdi oyuncu Ren yıllarından sonra gösterdiği etkili performansla da Chelsea'nin o yatırım havuzuna girdi de Chelsea'nin oyun dönüşümleri içerisinde veya dönüşememezlikleri içerisinde o da nasiplendi. Çok fazla forma şansı bulamadı. O Makaleli olur muyum acaba orada diyordu ama Chelsea bu malum. İlk önce yanlış hatırlamıyorsam Southampton'a kiralandı. Orada bak istikrarlı bir performans sergiledi. 30 üstü maça çıktı. Hatta dur performansı 1 gol 2 asist. Ki oyuncunun hani birinci görevi değil, üçüncü bölgede iş yapmak. Burada yine 4-4-2'ye benzer bir dizilişle performans gösterdi. Farklı mevkilerde de kullanıldı bu arada. Sonrasında Burnley'e kiralık olarak gönderiliyor. 38 maça çıkıyor. Orada da 3 gol 1 asisti var. Ama Galatasaray için mühim olan istatistiklerini şimdi verir arkadaşlar yanda. Görürsünüz, tabloya bakarsanız gerçekten değerli sayılar var. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. İyi bir kesici olmasından mütevellit o kazandığı ikili mücadele oranları. Kazandığı hava topu, başarılı dribbling sayısı o kadar üst düzey değil ama bazen topla beraber uzayabilen bir oyuncu olması, özellikle 18 pas arası aslında baktığımız zaman

35 Premier Lig maçında çok yüksek olmayabilir. Yine de değerli bir sayı. Yani oyuncunun bunu denediğini gösteriyor. 3. bölgede uzun paslar atmasını seven bir oyuncu 68 kere bunu gerçekleştirdiğini veriler ışığında söyleyebiliriz. Tabii bunlar sayılar. Yani sadece bunlarla futbolu ölçemezsiniz. Zaten Premier Lig'de yapılmış istatistiklerle Süper Lig üzerinden bir yorum yapmak da birebir karşılık bulmuyor. Hatta

Ramon Fernandez modeli topla beraber aksın gitsin futbolculuğu diye bakma yani. Böyle uzun boylu, uzun bacaklı bir futbolcu olmasından dolayı daha çok derinde savunan, ama bu da şey, iki stoper arasında değil, yanlış anlaşılmasın, merkezi kapatan, sağa sola yardıma giden, basan, alan, sonrasında veren, bunları iyi bir şekilde yapan, ön sezisi yüksek bir futbolcudan bahsediyoruz. Bence en önemli özelliği de bu, ön sezi. Şimdi Galatasaray'da Lemina ve Torreira oyun akılları yüksek futbolcular ama artık fiziksellik çağında bazı gereklilikleri de yerine getirememeye başladılar. En azından her maç. E şimdi bir maçı izliyoruz, Lemina inanılmaz bir futbol oynuyor. Bir maçı izliyoruz, onu aratıyor. Yani bence Lemina gençken de böyleydi de onun kendine has bir durumu var. Torreira'da bile zaman zaman bir düşüş gördü. Ama bu oyuncunun en belirgin özelliği şey, ön sezisiyle beraber bunu istikrarlı bir biçimde sürdürebiliyor. Ve yaşı kaç? 22 daha. Şimdi 22 yaşında olması bence elini rahatlatan etmenlerden Galatasaray'ın. Bu saydığımız ön sezi özelliği de o şekilde ve istikrarlı. Yani Galatasaray'ın elini istikrar anlamında da rahatlatacak durumlardan bir tanesi. Konu açılmışken yaşla ilgili şunu da söyleyeyim güzel insanlar. Şimdi 22 yaşında bir oyuncu için harika, şöyle böyle iyi, işte inanılmaz demek de kolay değil. Tamam mı? Hiç sevmem ama sosyal medya tabiridir. Çöp, işte bunu nereden buldunuz demek de kolay değil. Messi değilse oyuncu. Messi'yi anlamak için futboldan anlamaya da gerek yok. Geçen ilk milli takımda oyuna giriş anını izledim internette. Herkes ayağa kalkıyor. Maradona bile böyle bir coşku içinde falan. Şimdi safi yetenek olunca konuşması daha kolay. Ha, bir kumar oynarsınız. Çok iyi ya da çok kötü dersiniz. Hani %50 zar atarsınız. Ama bizim işimiz bu değil. Tamam? Yani takımınızda 22'lik potansiyel alır, kızarsınız. Daha yaşlıca bir oyuncu alır, kızarsınız. Emeklilik lokali mi burası diye. Yani şimdi önemli olan buradaki böyle politikayı, stratejiyi değerlendirme. Bence Galatasaray çok daha evvel yapması gereken bir şey yapıyor. Kabuk değiştirme adımı atıyor. Yani şimdi Galatasaray üst üste gelen şampiyonluk rehavetiyle bence geçen seneyi mesela berbat yöneterek başlamıştı. Hep ne demiştik? Mertens varken, gideceği belliyken yedekleme çalışması çok önceden yapılmalıydı. Çünkü herkes bugünü yaşarken yarını yaşayanlara biz ideal yönetici diyoruz ya. Hani bas bas varmadık mı geçen sene? İşte planlama yaparken bu minvalde bir adım atılıyorsa ben bunda kötümser bir senaryo göremiyorum. Bu oyuncunun bir potansiyeli var ve buna yatırım yapılıyor. İşin sonu iyiye gider, kötüye gider, onu göreceğiz. Ama bir inceleme yapılmış, belli notlar alınmış, transfer gerçekleşmiş. İşte küçük örnekler. Galatasaray'ın kafasındaki orta saha modelinin, en azından taraftarın kafasındaki orta saha modelinin, yani ne olduğunu biliyor çünkü pek çok Galatasaraylı ile konuşuyoruz. Böyle daha oyunun iki yönünü de oynayabilen, işte biri biraz enerjik, koşan, topla beraber mesafe kat eden falan oyuncuları seviyor Galatasaray taraftar. Oyuncuda fiziksellik var görünüyor abi. Şimdi topu aldığı zaman kafayı kaldıran bir futbolcu. Geniş alandaki arkadaşlarını görmeyi seviyor. Uzun toplar atmayı seviyor. Üst düzey bir teknik orta saha demiyorum yani. Öyle bir oyuncu değil. Öyle bir beklentisi olan varsa da hani o aradığını vermez. Ama oyunu yönlendirmede, atak başlatmada önemli futbolcu ki bu da hani o progresif paslarına bir şekilde yansıyor. Oralarda doğru kararlar veren bir oyuncu ki zaten kendi yarı sahasında da pas isabet oranı işte %89, %83 falan gözüküyor. Ha, oyuncu Galatasaray'da nasıl konumlanır, oyuna nasıl katkı verebilir, o kısma geldiğimiz zaman da birinci olarak abi Galatasaray'ın en başta bahsettiğimiz gibi neyi var? Bir pres oyunu oynuyor. Bunu Osimhen'le yapıyor ve Osimhen'in arkasındaki 10 numara profili burada önemli. Onunla yapıyor. Hatırlayın geçen seneki Şampiyonlar Ligi serüvenini. Yunus ya da işte maçına göre Sara tercihi yapılıyordu. Ve Galatasaray böyle 4-2-3-1 gibi değil de 4-4-2 gibi bir dizilim gerçekleştiriyordu. Pres anlamında söylüyorum. Bu da o presi güçlendiren etmenlerdendi. Ama burada bir handikap vardı. Aslında iki handikap var. Bunlardan bahsetmek lazım. Şimdi birincisi, bu baskı gerçekleştiği zaman orta saha savunmasını daha net yapabilmek adına Sané'yi çizgiye bastırıp Şalai'yi daha çok merkeze kaydırarak bir oyun planı oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu da rakibin eğer çıkmayı bilen bir takımsa o boşlukları çok rahat kullanabilmesine olanak tanıyordu. Yine uzun çıkmayı tercih eden takımlara karşı pres gerçekleştiremediğinden bu seferden oluyordu. Merkez orta sahada hava savunmanın güçlü olması gerekiyor ama Galatasaray orta sahasının boy ortalaması belli. Yani buraya stoperler gelmeye çalışıyordu. Bu sefer de gerçekten büyük bir savunma arkası zafiyeti verilebiliyordu Galatasaray'da. Ya da işte Lemina karşılayabiliyor topu ama bunu çok sık gerçekleştiğini görmüyorduk Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Tabii ki yerden topa ayaklı çıkmaya çalışan takımlara karşı baskı işe yarıyordu. İşte Bodo maçından bahsettik.
Ama Galatasaray şimdi Leslie Hamdi

0: ile merkezinde o defansif gücü güçlendirdi. Ve bir kere hem yerde çok iyi olmasa da fiziken öyle gözüküyor. Şimdi havada bir kesici koymuş oldu. Belki de dedi ki Okan Buruk, Torreira'yı veya Lemina'yı çok daha rahat ön plana çıkartabilirim. Öne atabilirim gerekirse dedi. Ki ben Lemina'nın artık yavaş yavaş daha stoperleşen bir orta saha olacağını düşünüyorum. Yani stoper alternatif olarak da kullanılabilir. Çünkü çok iyi maçlar çıkardı geçen sezon. Ama gelelim yaşanabilecek handikaplardan birine. Geçtiğimiz sezon Galatasaray Sara'nın Osimhen'in yanında ikinci bir forvet gibi konumlandığı anlarda bence geriden çıkarken çok zorlandı. Ve Şampiyonlar Ligi maçlarının hepsini takip edenler bence ne dediğimi iyi hatırlayacaklardır. Özellikle Galatasaray'ın yapmış olduğu gibi böyle önde pres yapabilen takımlara karşı geriden oyun kurmada zorlandı Galatasaray. Bu pozisyon üretimine de yansıyor. Topu orta sahada biraz daha bekletmekte zorlandı. Top 3. bölge oynadıktan sonra 3. bölgede tutmakta zorlandı. Çünkü işte tercihler, bunların yapılış süreleri, bu istikrarlı bir oyun oynanamadı. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Manchester City maçı Sara 10 numara gibi oynuyor ama Galatasaray geriden oyun kuramıyor. Sonra Sara bir pozisyon 2 stoper önüne kadar geldi. Bir uzun top, Galatasaray topu indirdi. Ardından şut, Galatasaray isabetli şut attı Manchester City'ye ve maçtaki en etkili pozisyonuydu Galatasaray'ın. Yani bu geriden oyun kurma asla vazgeçemeyeceğiniz, üzerine sürekli kafa yormanız gereken bir metrik. Ve Leicester inanılmaz bir oyun kurucu değil dedik ama inanılmazı da geçtim. Hani böyle kalburüstü bir oyuncu mu? Hayır değil ama ne verir sana? Merkezde oyunu tutmanı sağlar. Pas meziyetiyle bunu sağlayabilir, fizikselliğiyle bunu sağlayabilir. Yani ne dedik? Ön sezi özelliği var dedik. En azından hızlı, soğukkanlı oyun sözüyle beraber birleşirse merkezi tutabilir. Ve Galatasaray'ın oyuncu profillerini bu anlamda bir değişkenliğe de itiyor olması, fiziksellik gerekiyorsa fiziksellik de koyabileceğim diyor olabilmesi de çok önemli. Ayrıca şunu da söyleyeyim, bu hamle Can Uzun arayışının bir parçası da olabilir. Yani belki birleşik bir planın parçasıdır ki bence olması gereken de bu. Tam bir 4-4-2 evrilebilir Galatasaray. Çünkü 9.5 oynar Can Uzun'la. Anlatabildim mi? Mesela futbol bilgisini çok takdir ettiğim Alper Hocal geçen yaz ne yazmış biliyor musunuz? Üko Çukwu ile ilgili. Üko Çukwu diyor, umarım diyor düzenli oynayacağım bir takıma gider. Çünkü hava topu aldığı, top kaptığı için hani uzun boylu klasik bir kesici altı gibi zannediliyor ama bunun da uzmanı olur ama diyor. Daha fazlası var. Bir kenar oyuncusu kadar çabuk, uzun ve temiz ayaklara sahip. Top taşır, döner, hepsi var diyor. Ölüp bitilen bir sürü merkez bu çocuğun ayakkabısını bağlayamaz diyor. Genesio onu 17 yaşında Paris Saint Germain karşısında 11 başlattı. Rennes'teki son sezonunda Vitinha, Ruiz, Verratti merkezini domine etti. Rennes'in Camavinga'dan sonra kontrat verdiği en geç futbolcu oldu. Talihsizliği Chelsea'ye gitmesiydi. Bazı acemiliklerini atabileceği iyi bir hocanın elinde gerçek değerini bulabilir hastasıyız. Yani Alper Hocal bir futbol emekçisi olarak bir şey görmüş, fikir beyan etmiş. Bu çok önemli. Galatasaray'ın profesyonelleri de bir şey görmüş, raporlamış ve bu potansiyele yatırım yapılmış. Bize de hayal kurdurdu saha içiyle ilgili. Ben o yüzden kulüplerin bu tip çalışmaları yapmasını önemsiyorum. Avrupa hedefinde hep ne oluyor? Fizikli takım merkezinde böyle atletik, uzun bacaklı böyle orta saha gelip böyle bir canını sıkıyor işte. Yani o artık oraya sen de aynısını koydun, bir yatırım yaptın. Harika oyuncu, işte kötü oyuncu değil de mantaliteyi sevdim ben. Yani ben en azından onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bana da herkes hani avaksal avaksal dedi. Şimdi diyenler kayıptalar yani, tamam. Ocağımızı incir ağacı diktiler. Ama niyetleri ne? Niyetleri iyi. Beni düşünüyorlardı daha iyi olayım diye. O yüzden ben bir şey diyemedim. Okan Buruk da kendi Galatasaray'ında artık profilde nihayet bir değişim, planda bir değişim, organizasyonda bir değişim olduğu için ben bu kafadaki stratejiye o yüzden olumlu bakıyorum. Niyet iyi çünkü. Çünkü bakın uzun vadede başarılı olmuş bütün teknik direktörler, işte Alex Ferguson'dan Labonovskis'ine, işte en son Guardiola gibi hocaları diğerlerinden ayıran bir şey varsa bu da kendilerini değiştirebilmiş olmalarıdır. Şampiyonlar Ligi'ndeki eksiklikten de o yüzden bahsettim. İşte nihayet biraz da modernize edilmiş bir fikir bulunmuş ki tarz olarak böyle bir oyuncuya gidilmiş. Çok beğeniyor musun ey Ufuk Kağan Karacan? Ya ben 1-2 maçını izlemişim bu genç adamın. Tamam, yani ahkamı böyle boynundan hemen nasıl vurayım ben onu? Onun yerine sana şunu verebilirim belki. El alem ne diyor? Tamam, hep yaptığımız gibi. Breaking the Lines diyor ki, fiziksel bir çapa görüntüsünün yanında rakip baskısından sıyrılırken şaşırtıcı derecede zarif hareket edebildiği görülmüştür diyor. Teknik temelinin sağlam olduğu ve her iki ayağıyla da isabetli paslar dağıtabildiği için savunma aksiyonlarının menzilini genişlettiği yazılmış. Başka The Athletic yazmış, söyleyelim. Küçük yaşlarda basketbol eğitimi almış oyuncu. Bu sayede de el vücut koordinasyonunun geliştiğini söylüyorlar. Saha içinde yön bulma yeteneği ve hava toplarındaki zamanlamasını basketboldan kaynaklı futbolda avantaja çevirdiği vurgulanıyor. Rakibin pas hatlarını okuma konusunda çok başarılı olduğu, maç başına yüksek pas arası performansıyla merkezden dikine rakiplerin oynamasını da engellediği ifade ediliyor. Evet, bu potansiyele bu yatırım bence makul abi. En kötü senaryo tutmaz. Ama senin yatırımın büyük değil zaten. Ama ya tutarsa? İşte o zaman bu fiziksellik ne verir biliyor musun? Sahada ayrı verir, pazarda satarken ayrı verir. Ben hatta el yükseltip bu vesileyle ben benzer bir hamleyi santrafor mevkiine de beklerim. Hatta isterim de. Onu da söyleyeyim. Tamam.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Reklam bitti.

0: Kim ne dedi? Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.
1: Galatasaray'ın geçen haftaki performansından sonra herhalde...
2: Bu arada maç bitti 4-0.
1: Evet.
2: Bunu da sevgili seyircilerimizle paylaşalım.
1: Çok net bir galibiyet oldu. Galatasaray çok fazla ikinci, üçüncü vitesi atmaya ihtiyaç duymadan rahatlıkla kazandı diyebiliriz. Tabii Galatasaray'ın burada fikstür şansının da yanında olduğunu söylememiz lazım. Erzurumspor'la bir Ocak ya da Şubat ayında karşılaşma olasılığı oldukça ciddi, ürkütücü bir tablo oluşturabilir.
2: Hava şartları, yeni transferlerin adapte olması yani. Evet. Erzurum'un maça başlangıç 11'i geçen sene bir alt ligde ki 11'ine çok yakın.
1: Playoff zorlayan.
2: Yani playoff zorlayan. Yani şu haliyle Erzurumspor'un bu ligde tutunması çok kolay değil. Tabii ki bu Galatasaray'ın 4-0'lık galibiyetini küçümsemez. Galatasaray'da Osimhen diye bir oyuncu var. Bu ligin bir numarası. Yani tartışmasız. Avrupa'nın belki de en iyi santraforlarından bir tanesi. Yani iki maçta Galatasaray'da toplam 4 gol bir asiste imza atmış bir oyuncu. Yani çok fark yaratıyor. Yani bugün golü atıyor, baskıyı yapıyor. Ya bugün Galatasaray yani çok iyi oynadı mı dersen çok iyi oynamadı. Çok iyi. Ama yani iki çıkarken Erzurumspor'un yaptığı hata, bir duran top golü, ilk yarı 3-0 önde kapattı Galatasaray. Çok daha farklı olabilir miydi? Çok daha farklı olabilirdi ama sezonun başı olması sebebiyle Galatasaray çok da fazla efor sarf etmedi. Yani bugün ilk 11'de Sané yok. Geçtiğimiz hafta demek ki Okan Hoca Sané'nin performansından memnun kalmadı. Ben maç önü açıklamasında Okan Hoca'nın haklı bulduğum bir bölümü var. Geçen hafta yedek kulübesinden sahaya yeterince destek olamamıştık dedi. Yani bugün hamle oyuncusu olarak Sané'yi kenarda tuttu ama hamle yapacak bir durum olmadı. Yani bugün Leslie bile Galatasaray'da sonradan oyuna girdi. Niyega'yı 80'de oyuna aldı. Yani bugün Galatasaray bir sürprize müsaade etmedi. Hatta şunu söyleyeyim. Eğer Galatasaray bugün de puan kaybetseydi zaten bir kaosun içinde. Derin bir kaos yaşanıyor kulüpte. Başkan tarafında yaşanıyor. Kemal Burgaz tarafında yaşanıyor, yönetim tarafında yaşanıyor, Abdullah Kavuş tarafında yaşanıyor, taraftarda yaşanıyor. Ya bir mutsuzluk hakim. Bugün eğer Galatasaray bir puan kaybı yaşasaydı bu kaos daha da derinleşebilirdi. Galatasaray'ın yönetimi, başkanı, hocası, oyuncusu bugünkü 4-0'lık galibiyette derin bir nefes aldı. Bir kere onu söyleyeyim. Yeniden oyuncuların özgüveninin yerine gelmesi açısından çok değerli bir 3 puan. Haftanın başında bu 3 puanla haftayı kapatmak Galatasaray adına önemli bir avantaj. Yani yarın Fenerbahçe kendi evinde Konyaspor'la oynayacak. Oradaki bir puan kaybı Galatasaray'da moralleri daha da arttırabilir. Transfer için de artık son haftaya girildi. Yani son haftalardayız. Yani umarım Galatasaray taraftarını memnun edecek transferler yapılır. Yani bugün Galatasaray'ın oyununu değerlendireceğiz ilerleyen dakikalarda. Ben Galatasaray'ın kadrosu bangır bangır bağırıyor orta saha lazım diye bu takıma.
1: Kesinlikle.
2: Yani Galatasaray'ın ben mutlak surette bir orta saha transferini gündeme alması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben 23 yaş altı alırım santraforu. Demirovic'le ilgili ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Mutlaka oraya iyi bir orta saha oyuncusu şart. Benim yani yaklaşımım, bakış açım bu. Galatasaray adına kaosun daha derinleşmemesi adına önemli bir galibiyet oldu bu. 4-0'lık 3 puanlık bir galibiyet. Galatasaray taraftarının yüzü gülüyor bugün. Evet. Onu söyleyeyim.
1: Şimdi geçen hafta 33 şutla kazanamayan bir Galatasaray var. Bu hafta attığı 10 tane şutun 4 tanesinde isabet bulup 4-0 kazanan bir Galatasaray var. Sen neler söylemek istersin? Ben... Şimdi Galatasaray'ın bir de transfer dönemi olmasa sebebiyle bir de cuma günü oynanıyor maç. Hemen Galatasaray bir an önce maçı atlatıp transfer gündemine dönecekmiş gibi bir hava sezindedik. Çünkü Galatasaray bana göre 3. vitesi atmadı bugün.
3: Evet, gerek de kalmadı aslında. İlk yarıda fişi çekti. Yüzümüz uzun süre sonra gülüyor. Ya şunu söylemek lazım tabii ki. Galatasaray'ın özellikle Okan Buruk döneminde en iyi yaptığı şey ön alan baskısıydı. Ve rakibi hataya zorlamaktı. Erzurum'da biraz kadro kalitesi ve niteliği düşük bir takım olduğu için Galatasaray en güçlü olduğu yanıyla o hücum presle, ön alan baskısıyla 2 gol birden buldu ilk yarıda. Yani ilk gol duran top korner organizasyonu, şelay gol. İkinci gol Yunus ön alan baskısı kazandığı top, Osimhen'in pası. Üçüncü gol de hakeza aynı şekilde rakip sahada kazanılan pasta gelen gol. Ben bunu açıkçası Sara'nın 10 numara pozisyonda oynayıp Yunus'un en güçlü olduğu yer olan kanat pozisyonunda görev almasını görüyorum. Zaten Sara ve Yunus bence oyun zekası en yüksek, en kreatif oyuncuları Galatasaray'ın. Barış Alper farklı profilde bir kanat oyuncusu. Daha çok fiziksel güce dayalı bir o artısıyla fark yaratıyor. Ama Yunus oyun zekası çok daha yüksek bir futbolcu. Ve bugün özellikle bence forvet arkasında Sara'nın oynaması, Yunus'un kanatta oynaması Galatasaray'ın o organizasyonları daha net bir şekilde verimli değerlendirmesine sebebiyet verdi. Haluk abinin söylediği olay gerçekten de geçen hafta o hamle oyuncu travmasını yaşadı Okan Hoca. Hafta boyunca da zaten ya Sané'yi ya da Yunus'u kenarda bekletecekti. Çorum Futbol Kulübü'ndeki bir anlamda o hataya düşmemek için maç sıkışırsa en azından maçı değiştirecek bir ofansif anlamda oyuncusu olması için tercih hakkını Leroy Sané'den yana kullandı ki Sané de oyuna girdikten sonra Haluk abi sayıyordu. Son dönemde 4-5 falan top kaybı yaptı yine yani.
2: Ya inanılmaz ya. Yani, Leroy Sané. Bilmiyorum şimdi sen genel bir senin teknik yorumun aynen, çok değerli.
3: Doğru.
2: Yani, maçı sen nasıl analiz ediyorsun? Çünkü bir ara tam maç bitmek üzereydi 10 dakika kala. İki takımın da ceza sahasında top buluşma sayıları aynı dedin. Ben çok şaşırdım yani. Hiç öyle sanki öyle bir maç olmuyor gibiydi.
1: Yani şimdi bir kere Galatasaray'ın bana göre temel problemlerinden bir tanesi ceza sahası dışından şut atan oyuncu eksikliğiydi. Batrakov bunu kapatır mı? İzleyerek göreceğiz. Galatasaray bugün 10 tane şut attı. 4 tanesinde isabet sağladı. Burada 2.54 gol beklentisinden 4 tane gol üretti. Tabii burada rakibin savunma hataları vesaire. Bu da devreye giriyor. Galatasaray mesela rakip yarı sahada yaptığı pas 184. Yani bu Galatasaray açısından çok düşük bir rakam. Fakat buna ihtiyaç duymadı. 529 pasın 291'ini kendi sahasında yapmış bir Galatasaray var. 3 tane orta yaptı sadece Galatasaray. Bu da enteresan. Çünkü Galatasaray her sıkıştığında orta yapan bir takım. Bugün sıkışmamasının da etkisi vardır. 19 tane top çalma var. Lemina'nın burada çok ciddi bir performansı var. Lemina sanki böyle yarım saat bu ara Miyom'u ortaya koyayım sonra rölantide takılayım gibi bir oyun oynadı bugün. Galatasaray'ın tam olarak oyun anlayışını değerlendirebileceğimiz bir maç olmadığını söylemek mümkün. Çünkü Erzurumspor baskı altında inanılmaz dağılan bir takım ve Galatasaray bu ülkede baskıyı en doğru, en şiddetli, en yüksek eforla yapan takım. Senin söylediğin ek olarak şimdi birisinden feragat edecek Galatasaray. Ya Yunus'un kanat performansından ya da Gabriel Sara'nın ilk 11'de oynamasından feragat edecek. Okan Hoca dedi ki ben Yunus'un kanat performansından feragat etmiyorum. Gabriel Sara idare etsin, Sané'yi feda ediyorum. Gabriel Sara'nın 13 tane ya da 14 tane top kaybı.
2: Daha fazla.
1: Tabii 17. 16-17 idi en 17 son
2: baktığımda. O da çok. Bugün ben sahanın en kötüsü kim desen Sara derim. Yani ki benim yani Galatasaray'da karşı kaleye götüren kreatif oyuncularından bir tanesi. Yani çok beğendiğimiz bir oyuncu. Ama bugün yani sağ performansı Galatasaray adına en kötü performanslardan bir tanesi. Sara. Hiç tartışmasız. Yunus'un bugün Osimhen o top kaybında ikinci goldü galiba. Alıveri yaptılar. Osimhen'e evet, bıraktı. O koşuyu devam ettirdi. Osimhen ayağının dışıyla bıraktı filan. Ama bugün Sara da o etkinliği göremedik. Yine asistini yaptı. Osimhen'in son golünde. Yani Galatasaray'ın son golünde. Dördüncü golde asisti yaptı. Ama yani benim Sara'dan beklentilerim çok daha fazla. Kendi adıma. Yani çok daha kreatif bir oyuncu çünkü.
1: Bu maç gibi daha kaç tane maç izleriz bilmiyorum ama şu datalarla Galatasaray'ın ortalama üstü herhangi bir takımı yenme ihtimali yok. Yani Erzurumspor'a bugün inanılmaz rahat bir maç geçirdi Galatasaray. Şimdi yeni transferler falan geldiği zaman daha iyi net bir şekilde değerlendireceğiz ama Erzurumspor da herhalde iyi kadro kuramamış. Yani o da düşmenin en ciddi adaylarından
2: yani
1: bir tanesi.
2: İyi kadro kuramamış mı yoksa kurduğu kadrodaki oyuncuları yeni yeni mi monte ediyor? Şimdi sonradan gelen oyuncuların hepsine baktığımızda hepsi Süper Lig oyuncusu. Yani Başakşehir'den gelen oyuncu var. Ebosele var. Şey var. Geçen sene Kayseri Spor'da Cardozo oynayan. Var. Cardozo var. Yani geçen sene Süper Lig'de oynayan oyuncular sonradan oyuna girdiler. Bu şu demek daha henüz takıma monte olmamış demek.
1: Yani Galatasaray ilk devreyi bitirmez muhtemelen.
2: Yani Galatasaray adına şöyle bir avantaj oldu. Hem yeni transferlerinin takıma monte edilmemiş bir Erzurumspor'la oynadı. Evet. Hem yani bu iklimde yani Erzurum'a ne zaman gitmek istersin deseler bu iklimde dersin. Hani Eylül'de olur ama Eylül'den sonra gitmek istemezsin oraya. Ekim, Kasım, Aralık orası artık eksiye dönüyor Erzurum'da iklim. Yani şu anda Galatasaray'ın 17-18 derecelerde falan oynandı galiba maç. 17-18 derecede güle oynaya 3 puan aldı. Rakımın yüksek olduğu, kolay da bir rakım değil yani orası.
3: Tabii.
2: Zor.
3: Tabii.
2: Bir deplasman.
3: Hoca da zaten maçını onu söyledi. Rakımdan dolayı maç başlangıcından tereddüt ediyorum şeklinde bir açıklaması var ki kolay değil yani yazın Erzurum'da o rakımda oynamak. Ama Galatasaray bugün iyi miydi? Sence iyi oynayan kaç futbolcusu var yine? 4-0 kazanmasına rağmen bunu söylüyorum.
2: Ana planı...
3: Osimhen. Bir de Yunus abi.
2: Ali Ağacı, ana planın sonuç verdiği bir gün bugün. Galatasaray geçen sene değil de ondan önceki sene Sara ile çok duran top golü buluyordu. Sara çok etkili kesiyordu. Tamam. Yani geçen
3: ya
2: sene
3: yine kötü oynadı dediğimiz maçta yine kornerde ortaya yapan Sara.
2: Tamam evet ama daha bir şey alıyorsun. Yani
3: tabii daha fazlasını daha, istiyorsun.
2: Daha kritik şut atsın istiyorsun. Şut atmıyor. Yani burada ana plan işledi ilk 45 dakikada. Alan baskısını tabii yaptın. Bitirdim. Önce duran toptan golü buldun. Çok erken golü bulunca daha da rahatlıyorsun tabii ki bu tip deplasmanlarda. Yani rakibin direnci de kırılıyor. Sonra çıkarken rakibin kaybettiği bir top. İkinci gol. Üçüncü gol Osimhen'in yaptığı baskının ödüllendirildiği, kalecinin çok büyük hatası ama sonuçta o baskıyı yaptığın için golü buluyorsun. İlk yarıyı 3-0 kapattıktan sonra zaten
3: yani
2: sezon başı çok zorlamanın bir manası yok. Yani ikinci 45 dakikadaki performans çok fazla konuşmam. Ama ben genel olarak yayının başında da söylediğim şeyi tekrar edeyim. Yani Galatasaray'da planlamada mutlak surette Galatasaray'ın bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı çok var. Yani bunu ben Lemina, Torreira ve Sara orta sahasıyla yani ki Sara olmayacak muhtemelen artık Batrakov geldiğine göre santrafor arkası Batrakov oynayacak.
3: Sara'yı da oraya yazacağız.
2: Yani Sara'yı onun yedeği olarak mı yazacağız yoksa 8 numara yedeği olarak
3: şu
2: mı yazacağız?
3: Şu anki orta saha rotasyonunu yazar mısın Haluk abi? Katılıyor musun? Lemina, Sara, Niyaga, Kaan, İlkay,
2: Torreira,
3: Lucas, 6, Leslie, 7. Ben geçen gün şu yorum yaptım. Kuru bir kalabalık var burada.
2: Evet çok problem orada.
3: Buraya soru işareti olmayan böyle net bir oyuncu getirmesi lazım.
2: Ali Ağacı hep ben diyorum ya burada da konuşuyoruz. Defalarca da söyledim. Her transfer döneminde Galatasaray bir orta saha oyuncusu alıyor. Ve bir sonraki transfer döneminde Galatasaray yine orta sahada eksiği ortaya çıkıyor. Bunun sebebi hep orayı doğru profil oyuncuyla dolduramamak. Niyaga doğru profil bir oyuncu. Yatırım yaptığım bir oyuncu. Eyvallah. Ama bugün Okan Hoca 3-0'lık maçta hatta 4-0 mıydı Niyaga girdiğinde? 4-0'da oyuna sokuyorsun.
3: Ya, ikinci yarı bir 45 dakika bir gör
2: değil
3: izle.
2: Mi? Görmüyor. Abi o da
3: hazır değilse kirala mesela.
2: Biz ondan daha iyi bilemeyiz. Onlar birlikte yaşıyorlar. Belki onu 10 dakika 15 dakika.
3: Hocanın kendi aslında gelebilecek eleştirilere de set çekmek için Niyaga'ya aslında bugün 45 dakika süre verse yarın bir gün Niyaga'yı kiraladığında Galatasaray taraftarı sana ey hoca bu oyuncuya biz 6,5 milyon euro verdik. Trabzonspor'un elinden aldık. Niye kiralıyoruz diye tepki göstermez. Çünkü eğer yetersizse zaten taraftar der ki ya evet Galatasaraylık şu an hazır o seviyede değil der. Tam tersi bence kendi geleceğini de düşünerek Niyaga'yı oynatması lazım Okan Hoca'nın bu konu hakkında bugün, eleştiri almamak
2: bugün
3: için.
2: Son derecede uygun bir ortam oluştu. İlk yarısı 3-0 bitmiş bir maç. Yani ikinci 45 dakikada Lemina'yı mı dinlendirirsin, Torreira'yı mı dinlendirirsin? Yani buralarda atabilirsin. Mesela hep şeyi konuştuk. Leslie Galatasaray'ın 18'e getirmeyeceği, 17'de bırakacağı bir oyuncu dedik. Bugün Okan Hoca ikinci 45 dakikada oyunu aldı mesela. Yani şimdi maçlardan biri düştü. Belki de Okan Hoca bizim düşündüğümüzden ama daha farklı hafta düşünüyor. Belki de sezon sonuna kadar faydalanacak. Evet.
3: Dün
2: belki
3: de söyledim. Ben 30, iyi diyorlar. Bak belki bu haftaki de, çalışmalarda çok iyiymiş.
2: Belki de Galatasaray Leslie'de Okan Hoca beğeniyor. Belki de devam edecek. Belki de Galatasaray sezon sonunda satın alma opsiyonu kullanacak. Şimdi biz Okan Hoca yaşıyor ya oyuncularla birlikte.
3: Evet, tabii.
2: Ama ben ne olursa olsun hani Galatasaray'ın orada daha üst düzey bir orta saha oyuncu. Mesela Sara'yı gönderebiliyorsa her şeye rağmen Batrakov'u aldıktan sonra Sara'yı çünkü artık orası için şimdi Batrakov ana planda ya. Orayı Yunus da yedekleyebiliyor. Orayı Sara da yedekleyebiliyor. Ne bileyim Demirović alırsan belki orada önlü arkalı Osimhen'le bilmiyorum. Sen teknik olarak daha bir söyleyeceksen. Daha kırık bir 9 gibi. Orada belki ikisini birlikte oynatma imkanın da olacak. Yani o yüzden Galatasaray planlamaları yaparken, transferleri yaparken geç kaldığı bu sebeple söylüyoruz. Yani Galatasaray şimdi Demirović'i mi alacak? Batrakov'u aldı. Kanada U23 mi alacak? Galatasaray bir tane orta saha oyuncusu alacak mı? Lemina gidecek mi? Torreira gidecek mi? Torreira giderse oraya Sar mı gelecek? Gibi bir sürü bilinmeyen var ve Galatasaray bugün ikinci lig maçını oynadı.
1: Evet.
2: Ve bugün 21 Ağustos, 22-23, hafta başladı 24 Ağustos pazartesi günü değil mi? Doğru mu söylüyorum?
1: Doğru.
2: 24 Ağustos'ta transferin bitimine 10 günden az bir süre kalmış olacak değil mi? Transfer 2 Eylül'de mi bitiyor?
3: 2 Eylül'de. Yani Galatasaray için 2 Eylül.
2: UEFA bir hafta de.
3: Ay, yani, Şampiyonlar Ligi'nin.
2: Aynen abi, bir haftan kaldı de artık. Yani iş günü olarak baktığında bir haftalık bir iş günün var. Yani 7 tane iş günün kaldı.
3: Doğru.
2: Yani buralara bırakmasın hikayeyi. Yani şimdi sen Lemina, abi şimdi senin sözleşme uzattığın oyuncuyla bugün gidecek mi gitmeyecek mi diye konuşuluyor. Sözleşme kiraladığın Leslie ile bugün Leslie devam edecek mi etmeyecek mi? 17'de bırakacaklar mı? Devre arasında gönderecekler mi? Ya bugün gönderseler acaba olur mu filan diye düşünmemen lazım.
3: Bir de diğerlerini, senin söylediklerin abi, bir de Lemina, Lucas ana planın parçaları değil mi? Bir de arkaya bak abi, orta saha rotasyonu da İlkay antrenmanda falan felaket diyorlar ya. Hızlı zor yürüyor diyorlar İlkay. Kaan'dan Galatasaray taraftarının herhangi bir beklentisi var mı? Orası da soru işareti. Zaten ikisini at çöpe abi. Yani daha doğrusu at çöpe derken yanlış anlamasın ikisi de yani. Kusura bakmasınlar ama
2: sezon bitmez,
3: bir beklentisi yok, yok Galatasaraylıların ikisinden de.
2: Abi çok basit. Ben dün Trabzonspor maçını seyrettim. Aral'ı ikinci 45 dakikada oyunu aldı Fatih Tekke. Bak Aral gerçekten Galatasaray'ın neden almadığını ben dün o 45 dakikadaki performansla gördüm. Çünkü Aral kapalı savunmada birebir de çok kolay adam eksilten bir oyuncu. Yani Barış'tan daha farklı özelliği var. Yani Barış çok büyük, çok önemli bir oyuncu, çok büyük oyuncu. Ama Aral'la Barış arasında çok büyük fark var. Aral daha böyle bir çalım atan.
3: Yunus'a benziyor.
2: Tabii biraz daha kreatif bir oyuncu. Daha çalım atan, daha sıfıra inen, orada topu kesiyormuş gibi yapıp fake'i alıp sağ ayağıyla ilk top kesebilen bir oyuncu. Yani Galatasaray Aral'ı almış olsa bugün kanat aramıyordu, onu söyleyeyim. Yani Sané, Yunus, Aral, Barış Galatasaray'ın kanat rotasyonunu güle oynaya götürebilirdi. Yani hem de Türk oyuncu. Yani buralarda çok büyük hatalar yapıldı. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan'dan çıksan, İlkay'dan çıkabiliyorsan, ikisinden çıkıp yani Salih Özcan, sen al. Salih Özcan olur. Doğru söylüyorum değil mi Meşiktaş'taki oyuncu?
3: Tabii.
2: Sen alabilirdin.
3: Ve boş taktiri.
2: Yani bu planlamaları Galatasaray ya yanlış yaptı ya da
3: yanlış yaptı ortada.
2: Ya da geç kaldı. Yani belki de yaptı.
1: Belki de plan yapmakta geç kaldı.
2: Plan yapmakta zaten çok geç kaldı. Ha. Belki de planı uygulamakta da geç kaldı. Şimdi Galatasaray içinde büyük bir kaos
3: sen
2: var.
3: Sen de biliyorsun. Ve bu oyuncular sana geldi yani. Sen dedin ki Salih Özcan'ın Kaan'dan ne farkı var? Yedek bırakacağım Aral'a, niye 12 vereyim? Şimdi sen mesela Barış Alper'in kaldığı senaryoda aldığın kanat oyuncu

0: Üst yedek kalmayacak mı?
1: Demirovic'e Barış yedek kalmayacak mı aldın?
0: Ha, mesela.
1: Ne kadar vereceksin?
2: Yani doğru bakış açısı bu.
1: Demirovic'i aldın, 25'e mal ettin. E, yedek oyuncu. Abi öyle bakmayacaksın meseleye.
0: Aynen
1: bir
0: öyle.
1: De Aralık,
2: bir de yerli ya.
1: Ta, hikaye o zaten. Yani Galatasaray önemli yerlileri, kendisinin alabileceği yerlileri rakiplerine kaptırdı. Bence buralarda da büyük sorun var. Ve bak bu oyuncuları alsaydın sen, Salih'i alsaydın, Kaan'dan çıksaydın. Ne bileyim Aralık'ı alsaydın. Bugün Galatasaray taraftarının bu kadar tepkisiyle de karşı karşıya
0: olmaz.
1: Kalmazdın.
0: Net.
1: Yani Lemina ile sözleşme uzatmasaydın, ya bugün iyi oynadı Allah'a var. Bir şey diyemem yani. İlk 45 dakika performansı iyi. Hmm. Ya bugün ben mesela Davinson Sanchez'i çok beğendim. Geçen haftaki Davinson Sanchez tabii. Nerede, bu haftaki nerede? Yani geçen hafta ben ilk 45 dakikada beğenmiştim ya. Bu arada.
2: Bir ara gol bile atıyordu.
1: Davinson Sanchez'i geçen hafta ilk 45'te de beğenmiştim ben. İkinci 45 dakikada. Abi maç eksiği yeni. Dünya Kupası'ndan geldi. Bak buralar çok kolay değil. Davinson Sanchez öyle elinin tersine itebileceğim bir
2: yok,
1: oyuncu değil
2: canım.
1: Yani. Davinson Sanchez çok değerli bir oyuncu.
2: Buraları
1: iyi planlamak lazım.
3: Reklam.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Kim ne dedi? Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.
1: Ya geçen hafta ile bu hafta arasında şöyle bir fark var. Yani Galatasaray geçen hafta da aslında Çorum karşısında maçı kazanabilirdi. Yani son dakikalarda kazanabilirdi. Ama geçen hafta ile bu hafta arasında bugün daha fazla konsantre olan bir takım görüyoruz. Yani aşağı yukarı aynı takım oynadı bugün değil mi? Sané'nin yerine Lemina oynadı bugün. Evet. Yani oyun içindeki kurgu tabii farklı olabilir. Ya bir de bu bildiğimiz, yani geçen seneden beri Galatasaray taraftarının gözünün kapalı yazdığı bir 11 bu. Hani 10 tane ismi zaten yazıyorsun.
0: Ya zaten maçtan önce söylediler ya abi. Geçen seneki
1: 2-0'lık Trabzon.
0: Sene, pardon.
1: Bir önceki sene.
0: 2004, sene önceki.
1: 24-25. Trabzon deplasmanı.
0: Muslera'nın Galatasaray'da forma giyerken Trabzonspor deplasmanındaki kadro sadece Muslera yok, Uğurcan var.
1: Evet.
0: Geçen hafta dedim ya 2025 model abi Galatasaray, aslında bu sahaya çıkan Galatasaray yani.
1: İşte o dönüşüm yapamadı. Yani eleştiri bölümümüz hep o zaten. Yani bugün Galatasaray 4-0 kazandı. Taraftar mutludur. Ama oynanan oyundan bir memnuniyetsizlik olabilir. Yani az önce Hikmet de rakamlarla da anlattı. Yani biraz yani kalbur üstü bir takıma karşı ya abi işte tabii hep farklı değerlendirilebilir. Yani maç değerlendirmek lazım. O zaman da Galatasaray böyle ikinci viteste oynamayabilirdi.
7: Tabii tabii.
1: Yani o zaman da Galatasaray vitesi arttırabilirdi. Çünkü sezon başı yani biraz da bu maçlar böyle bir daha böyle bir lige adapte maçtır yani. O ne bileyim Davinson Sanchez Dünya Kupası sonrası ikinci resmi maçı da oynuyor. Hiç hazırlık maçı oynamadı. Bunlar hazırlık maçı gibi Davinson'a.
7: Bir de şey
1: maç ritmini arttıran maçlar.
7: Takımla yani birlikte çalışma meselesi çok önemli bir olay. Davinson kendi kendine offside taktiği yaptı. 3 tane ayrı pozisyon izledi.
1: Bugün bir tane yine arkaya kaçırdı mesela. Çok enteresan.
7: Yani çizgi sabit. Davinson o çizginin önünde duruyor. Önünde dururken offside taktiği yaptığı pozisyon var. Ama maç esnasında senin bence çok güzel bir tespitin var abi. Bu Galatasaray taraftarının bu anda içinde bulunduğumuz duruma gösterdiği reaksiyon biraz da oyuncuların yüzünün eskimesi, bazı oyuncuların üstüne inanılmaz derecede yük binmesi. Barış Alper her sene 50 tane maç oynuyor.
0: Tabii.
7: Abdülkerim Bardakçı'ya bakıyorsun 44-45 evet tane maç oynuyor.
1: Davinson da öyle.
7: Davinson Sanchez'i kesemiyorsun.
1: Salah'ı da öyle.
7: Evet, Salah'ı yani Singo
1: Torreira
7: tam sene içinde 3 kez sakatlandı. Bütün olay Şalay ile bitti. Torreira'yı kesemiyorsun.
1: Hep aynı 11 ile oynuyorsun.
7: Lemina'nın kronik 2 tane sakatlığı var ve sen buna rağmen Lemina'yı sürekli oynatmak zorundasın. Osimhen'in arkasında kimse olmadığı için onu da alamıyorsun. Şimdi Galatasaray taraftarı diyor ki tamam bu takımda bir özveri var ama eskidi artık bu takım. Yani omurgası eskidi bu takımın. Omurgası yıprandı bu takımın.
1: Abi bu adam mesela Allah'ın bir yani gerçekten bir lütfu ya. Evet. Yani bu adamın yani Osimhen'in Galatasaray'da forma giyiyor olması filan yani gerçekten bazen insan böyle rüyanda görsen inanamayacağın bir durum bu. Icardi de öyleydi.
0: Tabii.
1: Yani Icardi'nin de Galatasaray'ın en büyük şansı son 4 yılda Galatasaray 4 yıl üstte şampiyon oldu ama yani en büyük şansı çok büyük oyuncularla çalışma imkanı buldu. Yani Okan Hoca da öyle. Tabii. Okan Hoca, şimdi bunu yanlış anlamasınlar. Yani o Okan Hoca eleştirisi gibi değerlendirmesinler. Yani Galatasaray Icardi arkası Mertens oynadı. Geçen sene tabii. Osimhen, bir önceki sene yani bir an Osim, ya şöyle düşün, Osimhen'i yani senin elinde Icardi ve Batshuayi varken sana Osimhen fırsatı doğdu ve aldı bu kulübü yönetenler. Bence çok doğru bir iş yaptılar. Ve Icardi çapraz bağ koparttı. Sen eğer Osimhen'i almamış olsaydın Galatasaray o sene şampiyon olamazdı. Tabii. Osimhen seni tuttu o yarışta. Yani işte bugün yine geldiğimiz noktada Batsakoğlu'yla ilgili beklentiler çok yüksek. İnşallah Galatasaray'da Galatasaray'ı yönetenlerin, bu transferleri gerçekleştirenlerin beklentilerini karşılar. Taraftarın beklentilerini karşılar. Bir potansiyelden bahsediyoruz. Yani çok farklı. Şimdi rakamlarına baktığımız zaman çok iyi rakamları var. Gol asist rakamları müthiş. Batsakoğlu'da
2: benim en çok sevdiğim ve hayran olduğum olay ne biliyor musun abi? Yani böyle heyecanlandırıyor. Oyuncunun kendine olan özgüveni. Yani Lokomotiv Moskova'dayken de 5 büyüklükten teklif gelirse 20 milyon euroya çıkış maddesi koydurması. Daha sonra gelirken de 55 milyon euroluk serbest kalma bedeli. 55 milyon euro. Evet. Diretmesi. Ya bu bir oyuncunun kendine olan özgüvenini net bir şekilde ortaya koyuyor. En yakın örneği Kim Min-jae. Singo'da da var.
1: Singo'da 60 koydurdular.
2: 60. Abi Singo'da da zaten... Şu an kapında olan kulüplere bakar mısın? Inter'le Newcastle mesela. Var piyasası. %100 bence Batrokov zaten Şampiyonlar Ligi'nde performans sergiledikten sonra belki Galatasaray'ı orada tatmin etmeyecek 55 milyon euro. Çünkü zaten bu oyuncuya sen 30 verdin.
1: Keşke koymasalardı.
2: Bir de ama gelmiyormuş abi. Diretmiş. Bunu koyarsanız gelirim
1: 75
2: demiş.
1: Koysalarmış abi.
2: Abi oyuncu belirlemiş. Oyuncu ve menajeri belirlemiş rakamı. Eğer bu maddeyi koymazsanız gelmem demiş Batrokov. Çok açık ve net. Ya o yüzden bu futbolcunun abi hani Galatasaray'ı bir basamak görüp Avrupa'da çok daha büyük bir takıma gideceğini yani.
1: Ya bu arada konuşuyoruz ya, keşke öyle performans sergilese de 25'e aldığını 55'e satabilsen ya. Tabii. Bu nerede abi, bizim hiç görmediğimiz bir şey bu.
2: Abi Galatasaray'ın rekoru ne? Sasha Boy değil mi? 30.
1: Evet. 35. Yani hadi evet. Maç muç falan içinde bir paket ya 35 lira ona ya 30 değil. 30 para.
2: Gitsin 55'e. Ya tabii, yine rekor olur.
1: Tabii 55'e gitsin. Ya şimdi burada gidecek bir tane, çok büyük paraya gidebilecek bir tane oyuncu var potansiyel. Gördü de. Yani 130'ları 140'ları biraz zorlasan 150'leri gördü Osimhen. Yani o da abi gerçekten hani Osimhen deyince insanın böyle yüzünde bir gülümseme oluşuyor ya. Yani
2: ne 63 gol, 16 asist, 79 bu, gol, skor katkısı 79.
1: Abi Hacı 72 60 düşün. 192 maçta Hacı, bu 76 maçta 63 60. Bu geçen sene, yani geçen 2 yıl ya, 1,5 yıldı. Bu adam 1,5 yıl, 2 yıl. Geçen tabii. Sene yarım oynadın say yani sen Osimhen'i.
2: 34'te 20.
1: 20 maç oynadı ligde. Yani bu adam geçen sene sakatlık, işte Afrika Kupası, o bu filan olmasaydı Galatasaray geçen sene bu kadar zorlanmayabilirdi şampiyonluk yarışına. Galatasaray yani yine şampiyon oldu, zorlanmadık diyen olabilir ama bence zorlandı Galatasaray. Osimhen yokken çok zorlandı. İşte Osimhen'sizliğe bir şey bulması lazım Galatasaray'ın. Yani Osimhen'in arkasında işte Galatasaray strateji değiştirdi. Şimdi oraya bir tane Osimhen arkası daha Osimhen'in yokluğunda problem çıkartmayacak bir oyuncuyla yola devam etmek istiyorlar. İşte o da muhtemelen Demirović. Yani onları bir konuşalım. Transfer. İnsanların en çok merak ettiği konu.
2: Tabii ki.
1: Transfer. Okan Hoca'nın açıklamaları, oyuncuların açıklamaları geldiyse arkadaşlarımız onları da hazırlasınlar. Ben maç önü Okan Hoca'nın açıklamasında şeyi çok beğendim ama. Yani geçen hafta biz kulübeden oyuna atacak hamle oyuncusu sıkıntısı yaşadık. Bence Sané'nin performansından memnun değildi ama onu da çok kibarca dile getirdi. Yani Sané bizim
7: için değil.
1: Yani biz Sané'yi bu kez bir hamle oyuncusu olarak değerlendiriyoruz dedi. Bu. Yani o sene değişikliği yaptık, Demene'yi aldık, Sané'yi forvet arkasına aldık. Sané'nin performansından da memnunum. Geçen hafta pozisyonların içindeydi. Devamında kulübeden getirecek oyuncumuzun olması önemli. Geçen hafta bunun sıkıntısını yaşamıştık diyor çok. Yani aslında Sané'nin performansından memnun değildim ama bunu kibarca anlatıyorum.
7: Hoca fatura kestim demiyor. Demiyor. Ki ben onu maçın ilerleyen dakikalarında kullanacağım.
1: Çok son derece yerinde bir açıklama.
7: Çok yani. Güzel bir iletişim dili bu arada.
1: Aynen.
7: Bu aynı açıklama.
1: Maç öncesindeki açıklama.
7: Maç öncesi açıklama. Bu Okan Hoca da bu arada bir şey söylerken başka bir şeyi işaret etme olayı yok. Çok net bir şekilde koymuş burada.
2: Zaten bu yüzden Yıldız yönetiminde evet. Okan Burun yani marka bir numara Okan Hoca Yıldız yönetiminde.
7: Ya geçen hafta onları kilidi kıramadık da. Ondan dolayı böyle bir değişiklik yaptık diyebilirdi mesela ama onu söylememiş. Özel haber. Galatasaray Demirović'i istiyor. Satacak mısınız? Stuttgart sportif direktörü

0: Bir an Volgemut, ekstrem bir rakamda anlaşırsak neden olmasın? Demirovic'i satmayı düşünmüyoruz ama 30 milyon euro üstü bir rakama olursa veririz. Yoksa satmak zorunda değiliz. Demirovic bizim için önemli bir futbolcu demiş ama bu çok klasik bir Alman
1: Tabii
0: pazarlama
1: canım.
0: stratejisi.
1: Yani ne diyecek ki? Biz tamam Galatasaray 17 teklif etti. 18'e veririz diyecek hali yok. Bu bir süreç abi. Şu anda bir süreç yürüyor Demirovic'le ilgili. Bu arada yani herkes çok yakın olduğu konusunda Galatasaray'da takip eden arkadaşlarımıza bakıyorum. Yani bitirmek üzere olduğu konusunda haberler geliyor. Bendeki yani bilgi o kadar Galatasaray'ın çok yakın olduğu yönünde değil. Yani bir pazarlık yürüyor işte. Onlar 30 diyor, Galatasaray 17 diyor. Yani nerede buluşulur, buluşulabilir mi? Nasıl devam edilir bilmiyorum ama oyuncu tarafının Galatasaray'a sıcak olduğu bilgisi var. Yani oyuncu tarafıyla ilgili bir problem olmayacağı gibi bir durum var. 4 milyon euro civarında bir rakama galiba.
2: Ben de bendeki bilgiyi ileteyim Arık abi. Hatta fotoğrafı da ekrana getirebilirsiniz. Mehmet Ersoy çok uzun süredir rahmetli babamın bir arkadaşıdır o da.
1: Allah rahmet
2: Allah
1: eylesin.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Ali Hoca'nın annesini biliyor
2: Almanya'da
1: musun sen?
2: Mahmut Küçük. Mahmut Küçük Allah büyük foto mabiriydi. Aynen
1: Evet,
2: toprağı bol olsun sağ
1: çok
2: ol
1: büyük
2: Arık abi.
1: fotoğraf. Ben yetiştim.
2: Ya çalıştın mı sen?
1: Düşün,
2: Biz
1: ben
2: yetişemedik orada. Bayağı yaşlanmışsın Arık abi. Cansın. Teşekkür ediyorum. Mehmet abinin oğluyla karşılaşmışlar Stuttgart havaalanında ve nitekim de Demirovic Galatasaray'la görüştüğünü doğruluyor ve önümüzdeki hafta haber bekliyorum. Galatasaray'da forma giymek istiyorum ifadesini kullanıyor. Şu anda bendeki bilgi de evet Galatasaray'ın net bir şekilde transferinde çok ciddi bir mesafe kat ettiği ve Alman kulübüyle aslında sportif direktör 30 milyon euro demiş ama 20 milyon euro bandında bir anlaşma yakın. Futbolcu da Galatasaray'a gelmeyi kabul etmiş durumda. Fakat bir anlamda Galatasaray'da tek bir kontenjan kaldığı için o kontenjanın işte Demirovic gibi net bir santrafor ama ki kanat olarak da ya da yardımcı oyuncu olarak da oynayabildiğini söylüyor futbol bilgisine güvendiğim isimler. Sen de biraz sonra yorumlarını yaparsın. Deyim yerindeyse Galatasaray'da gerçekten de efsane isimlerden bir tanesidir sağladığı katkıyla. Necati Ateş'e benzetiyorlar Demirovic'i.
1: Kırık forvet diyorlar işte.
2: Aynen.
1: 9 numara. 10 numarada da oynadım.
2: Fizik gücü de iyi
1: Yani
2: olduğunu
1: Osimhen'le
2: söylüyorlar
1: birlikte
2: sadece olarak.
1: oynayabilir demek o. Bilmiyorum ne diyorsun sen?
2: Şöyle bir son şey yapayım.
1: Onu da bitirmeden bir tam o bölümü alalım ki
2: Tabii ki.
1: şey yapalım.
0: Şimdi Osimhen'le birlikte oynama olasılığı oldukça yüksek bir isim. Yani maçın kilitlendiği zamanlarda ikili bir arada oynayabilirler. Görece daha fazla hücum edilmesi gereken maçlarda Batrakov önü, Demirovic onun biraz daha önü Osimhen şeklinde konumlandırılabilir. Çok topla temas eden bir isim değil. Daha çok böyle gölge santrfor gibi oynayabilen bir isim. Stuttgart'ta şu anda herhalde satış sürecinde olduğundan dolayı Pejčinović'i oynatıyor. Hat-trick yaptı Pejčinović. 85'te girdi Demirovic. Hani başına bir kaza bela gelmesin modunda takılıyormuş gibi görünüyor Stuttgart. Oyuncunun daha çok organize edilmiş hücumları finalize eden rolde olduğunu gördüm ben Stuttgart'tayken. Orada şöyle bir durum vardı. Deniz Undav'la birlikte oynuyorlardı. Arkalı önlü. Deniz Undav geri çekiliyor, stoperleri sırtına alıyor. Arkada oluşan boşluğa direkt Demirovic giriyor. Yani tam Osimhen alsın, süpürsün, aradaki boşluğa Demirovic girsin transferi. Yani ben hamleyi böyle mi yapardım? İşte senin söylediğin şeyler Galatasaray'a bunu mecbur bırakıyor. Aralı almazsan, Salih'i almazsan bu yabancı kontenjanındaki meselede bir risk almak zorundasın. Ya kanat, ya 10 numara, ya santrfor. 10 numarayı kapattı Galatasaray. Kanat yerine de Demirovic'i santrfor aldı.
1: Yani 10 numarayı 23 yaş altı olarak kapatmak da büyük avantaj aslında.
0: Evet, çok büyük avantaj.
2: Bir de bu akşam şimdi İbrahim abi yazmış, izliyor belli ki yayını. Selamlar olsun İbrahim abiye de. Bu akşam Hansa Rostock Stuttgart maçında Demirovic'in yerine alınan Pejinovic 3 gol atmış.
0: Evet.
2: 3 gol atmış. Sen Hikmet söyledi mi yoksa?
1: Ya, oynatmadı dedi.
0: Oynat şeyde Demirovic 85'te girdi dedim. Pejčinović de
1: Ya.
0: Galatasaray istemişti herhalde değil mi? Böyle bundan bir buçuk ay
1: Bilmiyorum.
0: kadar önce.
1: Onu bilmiyorum ben.
2: Ben de bilmiyorum. Ama yani şu var. Şu an Galatasaray'ın kararını bekliyor. Hem oyuncu hem de Stuttgart. Ben 20 milyon euro bandında tarafların çok büyük ölçüde anlaştığını duydum ki futbolcu da gelmek istiyor. İşte bu kontenjan problemi sebebiyle
1: Ya bence bir
2: işte
1: yerde bir noktada tutuyorlar Ali Naci. Yani Demirovic'i de bir noktada tutuyorlar. Bence başka de bir noktada tuttukları oyuncular da var ya. Yani bu kadar plansız olma ihtimallerini de yani bir noktadan sonra çünkü abi transferin bitmesine artık bir hafta 10 günlük bir mesafe kaldı yani. Yani Galatasaray sonuçta bir karar verme mekanizmasında problem var. Yani Demirović kararı verse Galatasaray, dediği gibi Ali Naci'nin 17 teklif etmiş. Onlar 20 istiyor. 19'a bitirirsin mesela. Anlatabiliyor muyum, evet, ne demek istediğimi? Yani sen orta sahaya oyuncuyu mesela gönderecek misin? Saraya bir teklif var mı? Ya da ne bileyim.
2: İşte bu maçı bekliyordu. Şimdi ayrılık zirvesi zamanı Galatasaray'da. Hmm. Bir anlamda Erzurum
1: deplasmanını çatır çatır arka arkaya geçelim. Böyle hamleler görebilir miyiz sence?
2: Ya ben bekleyelim. Öyle çok umut pompalamak istemiyorum. Aynen, sonra hayal kırıklığı söylüyorum. Yaşıyoruz.
1: Şöyle şimdi Galatasaray'da bu planlamayı yapanlardan gelen bilgiler şöyle. Yani Galatasaray'da Lemina giderse yerine gelecek oyuncu hazır.
2: Belli, evet.
1: Yani hazır, hep böyle hazır diyorlar.
2: A, mı? B, C planları hep olduğunu öyle söylüyor Galatasaray.
1: Hep öyle söylüyor ama sonuçta abiyiz. 3 aydır bu planlar hazır konuşması yapıyoruz. Ya burada geçen hafta İbrahim abiyle yaptığımız yayında İbrahim abi dedi ki Erzurum maçı öncesi bütün transferler bitecek dedi. Abi bitecek
2: sen
1: deme.
2: Dedin, deme, deme,
1: ki,
2: deme, abi deme, dedin,
1: dedim,
2: deme.
1: Dedim ki deme. İbrahim abi bitecek deme. Biteceğini söylüyorlar dedim. Çünkü biz 3 aydır bu
2: kendini bağlamadı.
1: Aynen. 3 aydır bu noktadayız. Hani o geliyor, bu gidiyor. Villarreal maçı öncesi öyle, öbür sezon şey maçından önce geliyor, Çorum maçından önce olmadı, Erzurum maçından önce. Şimdi sen de diyorsun ya artık, ama bunu diyebilirsin artık çünkü zaman kalmadı. Evet. Tabii. 2 Eylül'e kadar bitirmek zorundayız.
0: Gelmezse zaten artık şey Ocak ayına kalacak yani, gelecek olanı hazır olan.
1: Ama şu olmamalı bence, yani bugün alınan sonuç 4-0'lık galibiyet çok değerlidir. Yani bu bizim takımımız yeterli sonucu çıkartmaz bugünkü 90 dakika. Kesinlikle. Bunu söyleyeyim ben.
0: Hedeflerim var. Şampiyonlar Ligi hedeflerim var. Şampiyonluk hedeflerim var. Tabii ki bu bir anda olacak değil. Süreç odaklı çalışıyoruz. Önemli olan takım, taraftarımız ve camiamız için mücadele edeceğiz. İnşallah böyle devam eder. Barış Alper'in bu açıklamayı yapmış olması da önemli. Gitti, evet, gidecek, kaldı kalacak. Söylentileri çok dolanıyor her sene.
1: Ben artık gitme ihtimalini çok çok çok düşük görüyorum.
0: Galatasaray'ın o zaman iki transfer yapması gerekecek.
1: Ben çok düşük görüyorum artık yani. Çünkü yani yerli oyuncu kontenjanında oynadığı için
0: bulamazsın zaten. Yani
1: mümkün değil. Şu anda yok. Öyle bir oyuncu yok. O yüzden yani Galatasaray çok anormal rakamlar görüyor olması lazım Barış Alper Yılmaz'ın transferi için. Ben de buradan sonra biraz daha tabii ki futbol bu, her şey olabilir ama daha düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Ve ben Barış Alper Yılmaz'ın da iyi başlamadığını düşünüyorum, evet, sezonu. Hem geçen haftaki performansı hem bugünkü performansı, yani konuşmuştuk ya, ben tabii senin kadar şeye çok hakim değilim yani. Oyuncuların mentalinin Dünya Kupası'ndan sonraki performanslarının ne zaman peak seviyeye çıkacağı, yani neye göre hazırlıyor, hocalar mı hazırlıyor, oyuncular kendilerini mi hazırlıyor, bir sakatlık sebebiyle daha mı yavaş getiriyorlar, yani burada bir sürü
2: aktörüm
1: şey var, yani ne derler ona, çalışma metodu var, hani hangi metotta ilerliyor.
0: İşte kademe kademe yükseltme metodu.
1: Yani ben mesela Dünya Kupası'nın bu sezon oyuncu performanslarında daha biraz daha beklememiz gerektiğini, Dünya Kupası'na giden oyuncular için biraz daha beklememiz gerekeceğini öngörüyorum.
0: Öyle görünüyor. Bu arada İbrahim abi bana da mesaj attı. Şeyi, Sebastian Hönes'in röportajının bir kestini attı. Demirović'i sormuşlar gazeteciler, hani gidiyor mu? Galatasaray'ın ilgisi söyleniyor vesaire. Demirović'i ben takımda tutmak istiyorum. Çok iyi bir profesyonel. 2 senedir çok memnunum ama kulüpler gelir gider dengesini korumak zorunda. O yüzden ilerleyen günlerde neler olacağını bilemeyiz ama ben onun takımda kalmasını istiyorum demiş Sebastian.
1: Abi yani ne diyecek ki? Gitmesini şey istiyorum diyecek hali.
0: Çok güzel bir şey böyle. Yani yönetim bir şey söylüyor. Teknik direktör. Beraber hareket ediyorlar yani.
2: Ya şimdi transferi gündemde olduğu için birçok kişiyle konuşuyoruz oyuncu hakkında. Mesela Augsburg'dayken kaptanlık yapmış. İyi profesyonel, 20-25 bandında her sezon skor katkısı var, asisti var, golü var. Yani iyi bir oyuncu, size'ı çok iyi bir kere. Yani eğer Galatasaray alırsa tabii ki katkı sağlar da. Bir de Stuttgart'ın bir finansal bir tesis yaptırıyorlarmış. Yani onlar da bir oyuncu satışı gerekiyormuş. Yani Stuttgart'ın da işine geliyor zaten. Masaya tabii oturuyorlar, pazarlık masasına oturuyorlar zaten.
1: Zaten teklifi reddetmiyor.
2: Aynen öyle.
0: Tabii. Yani ya rakama
1: bir rakam biraz daha yukarı çıksın diye uğraşıyor. Belki Galatasaray da o rakamı verecek. Belki Galatasaray yöneticilerinin de B planı var. Ya da belki Demirović B planı, A planını bilmiyoruz. Tabii. Yani bu transfer dönemi ya, dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray A, B, C falan öyle planlar olduğunu düşünmüyorum da. Yani Kuş taşa çarparsa diyorum.
0: Olması istenirdi tabii de.
1: Tabii.
0: Hani şimdiye kadar biz öyle bir tablo
1: çizmedik. Bir tablo çizmedi yani 3 aylık periyotta ama şimdi...
2: Abi bu kadar bekledik ya. En doğrusunu yapsınlar.
1: Aynen.
2: Benim dileğim o. Şu bak, bu kadar bekledi zaten Galatasaray.
1: Ali Ağacı buradan sonra şimdi buraya kadar herkes dayağı yedi.
2: Tabii.
1: Herkes yedi dayağı. Yani buradan sonrası artık son haftaya geldik. Şimdi takımların kadrosunda düşünmediği hocam. Hep Galatasaray fırsat fırsat dediği bölümler var ya. Hani, sadece Galatasaray'ın değil. Aslında birçok takımın fırsat fırsat diye beklediği bir alandayız. Yani şimdi atıyorum. Saray'ı Galatasaray iyi bir teklif gelirse gönderir mi? Bir alan takım içinde bir fırsat olur mu bu? Tabii. Olabilir değil mi? Yani bunun gibi bir durumdan bahsediyorum. Yani biz şimdi buradan sonra çıkacak opsiyonlarla Galatasaray bazı oyunculardan çıkıp operasyonu yapabilir. Yani çok farklı bir şey görebiliriz. Yani şu anda biz ne bekliyoruz? İdeali Galatasaray'ın planlamasında bir tane 23 yaş altı sol kanat alacaklar. Bir tane Demiroviç tarzı santrafor alacaklar. Yani Demiroviç olur, başka biri olur ama 10 yabancının içine bir santrafor alacaklar. Yani en son
2: hücum oyuncusu diyelim.
1: Hücum oyuncusu alacaklar diyelim. Şimdi beklediğimiz transfer sayısı 2. Minimum 2.
2: Tabii.
1: Belki bir orta sahadan birisi çıkarsa diye de oraya bir hazırlıktalar. Ama bir bakmışsın başka bir yere de evrilmiş olabilir iş. Yani stoperden biri çıkmış oraya stoper girmiş olabilir. Bekten birisi çıkıp bek girebilir. Bu hiç hayır deme Ali Nerci. Niye biliyor musun? Birçok şey yaşanabilir bu süreçte.
2: Ya hayır ben sadece umut vaat etmek istiyorum.
1: Hayır umut vaat etmek için söylemiyoruz. Benimkine bilgi değil zaten.
2: Ben çok olası görmüyorum abi.
1: Ben şöyle ihtimal.
2: Çünkü senin hocan da çok çıkış istemiyor abi.
1: Evet. O kadar ben şöyle ihtimal abi. Görüyorum ben. Atıyorum son dakikada Jakobs'a birisi bir teklif yapar. Sen de alternatif vardır tık diye değiştirebilirsin. Böyle şeyler yaşanabilir. Fırsattan kastım o. Yani birçok oyuncu ile ilgili şey çıkacak şimdi. Opsiyon çıkacak yani. 3 ay boyunca çıkmayan opsiyonlar bugün çıkacak. Çünkü takımlar artık bütün hazırlıklarını tamamladılar. İşte sen diyorsun Demiroviç niye Galatasaray'ın gündeminde? Adam yerine oyuncu almış 3 tane gol atmış diyorsun. Bak, bugün oynatmadı diyorsun. Yani Demiroviç zaten böyle bir fırsat. O yüzden tabii. Çıkmak istiyorlar. Yani alıcısı var ve sen zaten yerine oyuncu almışım diyorsun ve çıkmak istiyorsun. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bu tip organizasyonlar görebiliriz.
0: Yanlışlıkla kadro kalitesini yükseltebilir Galatasaray.
1: Evet olabilir. Yani çünkü Osimhen'e ihtiyacın var mıydı senin?
2: Yok da. Icardi varken.
1: Icardi ve şey varken. Batshuayi. Ki Batshuayi de o sezonun başında transfer ettin.
2: Tabii.
1: Sıfır bonservisle. Yani normalde senin Osimhen fırsatlı olsa Batshuayi alır mıydın? Almazdın. Onun gibi şeyler yaşayabiliriz. Belki bir tane yaşarız. Belki iki tane yaşarız. Ne kadar yaşarız bilmiyorum ama. Benim böyle bir beklentim de var açık söyleyeyim. Yani kendi kulüpleriyle problem yaşayan ve Galatasaray'a uyabilecek. Sadece Galatasaray'da da değil. Bu diğer kulüplerde de bence böyle olacak. Tabii. Çünkü sen artık burayı beklediysen belki de bu sebeple bekledin. Onu da bilmiyorum.
3: Reklam. Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.

0: kim ne dedi? Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.
1: Güven abi Demiroviç olmuyor gibi anlaşıldı demiş.
2: Yok öyle bir şey yok. Yani şöyle şunu söyleyeyim bir kez daha o zaman özetleyelim. Galatasaray Stuttgart kulübüyle anlaşma sağlamış durumda. Büyük ölçüde 20 milyon euro bandında bir bonservis bedeliyle. Futbolcu da yıllık ücret konusunda el sıkışmış durumda. Oyuncu buraya gelmek istiyor. Biraz önce de gösterdim zaten bir Türk tanıdığımızla da karşılaşmış Almanya'da. Ve nitekim de zaten Galatasaray'ın teklifini kabul ettiğini ve kulüpten haber beklediğini dile getiriyor. Önümüzdeki hafta netleşmesini bekliyorum diyor. Şu anda tek sebep Galatasaray'ın oraya daha iyi bir opsiyon bulur muyum, bulamaz mıyım? Bu sebeple iki tarafı da bekletiyor. Niye güldün?
1: İbrahim abi mesaj attı. Bu arada Erzurum maçından önce geliyorlar diyen ben değilim. Dursun Özbek. Ay Allah abi.
2: Deme demiş adam sana. Dedim deme, sana deme, abi. Deme demiş abi. Denize çıkaramazsın kendini. Evet.
1: Abi benim bildiğim Tottenham'daki Sar.
3: Yani, Pape Matarsan.
1: Yani evet. O
2: şimdi sarları bir dakika. Sar bir. Sar bir. Küçük sardan başla.
1: Yani benim orada şöyle yani bir ihtimal şöyle ihtimal orta sahadan birisi çıkarsa bir ihtimal. Doğru profil mi? Galatasaray aradığı profil mi? Ne dersin?
3: Galatasaray orta sahada bence dinamizme ihtiyacı var. Yani daha yaratıcı bir hale getirmez Pape Matarsan. Fakat daha hareketli, daha fazla topla buluşan. Şimdi bugün mesela hep şeyi eleştirdik ya, Galatasaray çok ağır oynuyor. Soldan sağa dönene kadar 4 pas yapıyor. Sağdan sola dönene kadar 4 pas yapıyor. Pape Matarsan gider o topu alır, ters tarafa atar. Ayağı çok kaliteli, düzgün anlamında söylemiyorum ama bunları yapmaya çalışan bir isim. İşte Torreira, Sar önlerinde Batrakov üçlüsü Pape Matarsan'ı parlatır. Torreira'nın daha fazla top kazanmasını sağlar. Osimhen'in arkasında uydu olacak olan Batrakov'un da skor sayısını yukarıya çıkarır.
1: Lemina'dan
3: böyle bir şey alabileceğini zannetmiyorum Galatasaray. Yani bugün en fazla top kazanan oyuncu Lemina ama 3 gün sonra bir maç daha olsa aynı performans alma ihtimali büyük ihtimalle oldukça düşük olacak. Eğer Lemina yerine Pape Matarsan ikamesi yapılabilirse Galatasaray bu oyuncuyu çok daha yüksek bedellere satar bence. Çünkü Okan Hoca'nın o temel futbol anlayışı var ya, Sebastian Hoeneß bugün Hansa Rostock maçından sonra konuşmuş. Sebastian Hoeneß de Okan Hoca'nın oyununu Bundesliga'da oynatan hoca. Hmm. Sürekli ön alan baskısı, ön tarafta ikisi birbiriyle yer değiştiren işte 10 gibi yerleşen bir santrfor. Bir de ön tarafta hedef santrfor. Kanat oyuncuları içe kat eden, şut atabilen isimler. Şimdi Demirović mesela örnek olarak gelse benzer bir takıma gelmiş olacak. Pape Matarsan da takımda olmayan bir profil. Galatasaray'ın uzun zamandır dolduramadığı bir profil bana göre ve adı geçen isimler içerisinde ya en doğru Sar diyeceğim de bir tanesi kanat bir tanesi orta saha. Hani
2: olmaz.
3: Çok
2: peki,
3: olmayacak.
2: Peki Højbjerg'e ne dersin?
3: Højbjerg benim özel hayranlık beslediğim bir oyuncu.
2: Ben de.
3: Yani çok küçük yaşlardan itibaren hep aynı stabil performans. Bu dünyada çok fazla oyuncuya nasip olmaz. Hala da aynı performansta. Sahanın içerisinde nerede durması gerektiğini bilen özel bir liderlik yetisine sahip.
2: Bir de Bayern, Tottenham, Marsilya ya.
1: Marsilya'ya gitmeden önce Galatasaray o yaz çok istedi.
2: Alamadı.
1: Çok istedi.
3: Kolunda
1: bonservis elindeydi galiba da. Üstelik.
3: Evet.
1: Sıfır bonservisli Marsilya'ya gitti. Serbest. Çok istediler. Yani o dönem hatta Højbjerg vardı, McTominay vardı ve bir oyuncu daha vardı.
2: Yine gittiler McTominay.
1: Fransa milli takımında oynuyor ya. Şeye gitti.
2: Rabiot.
1: Evet. Yani bu üç oyuncuyu çok kovaladı Galatasaray. Tabii aralarında yani bana sorsan ben McTominay'ciyim yani.
3: Kesinlikle.
1: Bu transfer döneminde de yokladılar
2: direkt. Galiba. Yok demiş Napoli yani. Hiç konuşmayalım bile demiş. Yani McTominay'e gitmiş Galatasaray.
1: Evet, ben de öyle duydum. McTominay'e gittiklerini duydum.
3: Abi gizli kaçıracaksın ya. McTominay kolay alınacak bir adam değil.
2: Ama Højbjerg de bence daha iyi gibi geliyor ya. Bize
1: bir
2: orada
1: Marsilya'da
2: böyle
1: Marsilya'da sıkıntılı biliyor musun sen? Yani normalde gidiyordu. Højbjerg bir yere gidiyordu. Marsilya'dan bir yere gidiyordu. Olmadı transfer.
3: Premier Lig'de bir yer
1: dönüyordu. Premier Lig'e dönüyordu. Bir şey oldu ama olmadı. Transfer olmadı. Yani Galatasaray belki ilgilense biliyorum tercih eder mi Türkiye Ligi'ne gelmeyi bilmiyorum ama bu kez almaya daha yakın olur. Ama ben şeyi bilmiyorum hani tamamen varsayım üzerine konuşuyorum.
2: Okan Hoca transferle alakalı konuşmuş.
1: Konuşmuş evet.
2: Getirecek miyiz sen?
3: Transferlere bu hafta karar vereceğiz. Görüştüğümüz, cevap beklediğimiz oyuncular var.
1: Hocam acele etmeyin ya.
3: Ya evet daha vakit var.
1: Daha var hocam Eylül 2'ye kadar evet. Var ya.
3: Bu kadar mı arkadaşlar? Devam varsa alalım. Ya yani transferlere var, bu kadar var. Mı bahsetmiş Okan Hoca?
1: Var var yok.
2: Var ya tweet atmış.
3: Bir genç bir ana geliyor. Kontenjan için çalışmamız sürüyor. Santrfor genç veya yaşı büyük aynı şekilde. Kanatta da aynı şekilde opsiyonlarımız var. Görüştüğümüz oyuncular var. Bu hafta net kararımızı vereceğiz demiş.
1: Yani hem 23 yaş altı santraforla görüşüyoruz.
3: Çaprazlama diyor. Yapmış evet, orada.
1: İkisinde de var. İki alternatifli gidiyoruz diyor yani.
3: Transferleri yaptıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne hazır olacağız. Transfer dönemi bitene kadar artabilir, değişebilir. Farklı yerlere, farklı yere de transfer yapabiliriz. Hemen senin dediğin tarafa geliyor bu iş.
1: Olabilir abi, her şey olabilir. Yani çünkü niye biliyor musun? Ben Okan Hoca'nın da... abi yolda karar değişebilir. Bunu ben çok anlayışla karşılıyorum. Neden bunu? Değişti zaten. Galatasaray normal şartlarda Osimhen arkasında 23 yaş altı almak istiyordu. Sonra Dursun Özbek dedi ki ya... Allah korusun Osimhen'e bir şey olursa biz ne yaparız dedi. Stratejiyi değiştirdi. Belki yarın aynı strateji 23 yaş altında Osimhen'in yokluğunda da orayı doldurabilecek bir oyuncu bulursun. Yine değiştirebilirsin.
2: Çok özel bir oyuncu için değiştirir onu. Mesela İsmail Esar onlardan bir tanesi.
1: Ama o da tam oranın oyuncusu mu yani? Biraz kanat oyuncusu orada.
2: Sağ kanat, sol kanat, forvet arkası oynayabiliyor ama yani özel bir futbolcu olduğu için Galatasaray

0: Fabrizio Romano galiba tweet atmış. Yani oyuncu bir kere net bir şekilde Galatasaray'a gelmek istiyor ve 2 gündür de antrenmanlara çıkmamış Crystal Palace maçında. Muhtemelen
1: Bugün
0: de
1: İngiliz basında gördüm.
0: yarınki Everton maçında da oynamayacağım demiş oyuncu. Ben Galatasaray'a gitmek istiyorum. Bu şekilde Galatasaray istediği rakamlara kırabilir mi İsmail Asar'ı? Bekleyip göreceğiz. Çünkü Galatasaray'ın masada 35 milyon euroluk resmi teklifi var ama İngilizler reddetti. Şimdi orada futbolcu bir anlamda yangın çıkardı. Beni
2: Ama abi şimdi
0: satacaksınız,
2: İsmail
0: Şampiyonlar Ligi'ne
2: Sarı aldığın
0: gideceğim.
2: zaman Demirovic'i almıyorsun.
0: Tabii.
2: Sen
0: Zaten o
2: onu
0: yüzden bekletiyorsun Demirovic'i.
2: aynen. İşte buralarda biraz böyle bir beklemek lazım abi. Neden beklemek lazım diyorum? Yani şimdi hiç yanlış anlama. Senin verdiğin bilgiler doğrusu değil. Bizim bilmediğimiz başka işler de var bence. Yani
0: Tabii.
2: biraz perde arkasından da başka gizli yürütülen operasyonlar var. Ben biraz hani medyaya biraz oyalanmak için isimler
1: Alın bunlarla
2: atıldığını
1: birazcık
2: da
1: konuşun.
2: düşünüyorum. Yani bir anda bambaşka bir şeyle de karşı karşıya
0: Ya
2: kalabiliriz.
0: iyisi olsun da.
2: Ya mesela Galatasaray Betis'e giden bir oyuncu var ya.
0: Evet. Onu istedi ama futbolcu gelmedi.
2: Tamam. Yani ona da teklif.
0: Neydi?
2: Parrot.
1: Troy
0: Ha. Yani
1: Troy
2: onunla da
0: Parrot.
2: mesela
0: Troy Parrot.
2: yani o bir şey
0: Şeyin
2: yaptılar.
0: Demirovic'in önünde
2: Evet.
0: Troy Parrot vardı.
1: Çok iyi bir
0: Ve
1: santrafor.
0: rakamları da aynı miktarda 20 milyon euro bandında. Futbolcu sadece ben ikinci adam olmam, Osimhen'in arkasına
2: Abi
0: gelmem deyip
2: Osimhen
0: bay bay
2: arkasında
0: dedi.
2: transfer yapmak da kolay değil.
0: Tabii abi.
1: Abi hiç
0: Ya şey
1: oynamama
0: dinledin mi
1: ihtimalim
2: abi?
1: var.
0: Charlotte'un menajerinin verdiği yanıt. Charlotte'un menajerini arıyor Galatasaray Kulübü. Menajer sadece şunu söylüyor. Osimhen'i mi satıyorsunuz? Hani niye
2: Aynen.
0: bizi arıyorsunuz? Biz sadece birinci golcü
2: Abi çok
0: oluruz diye.
2: basit bir şey söyleyeyim size. Geçen sene 20 gole katkı yaptı Icardi. Icardi'nin esamesi okumuyor Osimhen'in
1: Evet.
2: arkasında yani.
1: Aynen
2: Şimdi
1: öyle.
2: anlatabiliyor muyum? Çok kolay değil yani Osimhen'in arkasına.
1: Ya 4 sezonda Galatasaray'ın en golcü yabancısı olmuş bir isim. Hemen unutuldu yani
2: Hemen.
1: Osimhen
2: Abi bu
1: meselesi.
2: da iki sezon olmadı. Geçen sene yarısını oynadı düşün. 63 gol atmış. 192 maçta Hacı 72 atmış. Hacı penaltıları da atıyordu.
1: Evet. Hacı
0: Yani
1: penaltıcıdır
0: Højbjerg
1: abi.
0: de bugün gol atmış bu arada Marsilya'da. Pardon.
1: Galatasaray
0: Serden
1: herkesi
0: yazmışlar.
1: taşıyor yukarıya form olarak.
2: Ama Højbjerg şöyle düşünmesin Galatasaray taraftarı. İlgilendiği anlamında söylemedik yani.
0: Tabii canım.
2: Bizim beğendiğimiz oyuncu
1: Çok
2: gibi
1: makul.
0: anladım. Ama şey de var abi.
2: Neydi?
0: Listede
1: Hangi listede diye
2: Ya abi
1: karıştırmayalım.
2: şimdi bir oyuncu 76 maçta 63 gol atmış, bir de asisti de var. Yani bugün bir de asist de yaptı. 16 mı? 15 mi? 14 mü? Öyle bir asisti de var Osimhen'in.
1: Abi şey bir kere her maçta gol katkısı var Osimhen'in.
2: Evet, inanılmaz.
0: Tabii.
1: Yani kesinlikle ya asist ya gol. Çünkü maç başına gol katkısını dahil ettiği zaman asisti de golü de üst üste koyduğun zaman mutlaka 1.1 falan yapıyor Osimhen.
2: Abi, savunma arkası koşu yapıyor mu?
1: Yapıyor.
2: Yani ön direğe koşu yapıyor mu?
1: Yapıyor.
2: Arka direğe yapıyor mu?
1: Hava
2: Hava
1: topu.
2: hakimiyeti var mı? Ayağı 3 metre kaldırıyor mu? Yani her şeyi yapıyor abi bu adam.
1: O
2: Yani
1: ayağı her yere
2: her
1: sokuyor
2: yere
1: benim.
2: sokuyor abi. İnanılmaz yani. Ben
1: Korkmuyor
2: hiç korkusuz, gözü kara. Yani düşünsene abi adam maskeyle ve yani öyle az buz diye kaç tane ameliyat geçirmiş şeyi var. O kafayı her yere sokuyor
1: da.
2: abi.
1: Abi biz
2: Böyle
1: deniz
2: cesur, korkusuz
1: gözlüğüyle
2: bir.
1: konforlu hareket
2: Evet,
1: edemiyoruz.
2: aynen.
1: Yani suyun
2: İnanılmaz yani.
1: altındayken.
2: Abi çok büyük bir oyuncusu var Galatasaray'ın. Hani işte geçen hafta da söyledim ya. Hani bu yıl şampiyonluğu hayal ettiren oyuncuların başında geliyor. En azından bana başında geliyor.
1: Türk futbol tarihine daha büyüğü gelmeyebilir Osimhen ya. O çok iddialı bir söylem olabilir ama
0: Ya
1: yani
0: geçen
1: bu...
0: UEFA mı yapmış, FIFA mı yapmış? Dünyadaki en iyi santraforlar orada 8. ya da 9. sıradaydı Victor Osimhen.
2: Ben onların önüne yukarıya çok çıkartırım. Lautaro Martinez'den daha yukarı yazarım
0: Tabii
2: mesela.
0: canım net.
2: Lautaro'yu daha yukarıda yazmışlardı. Yani birkaç oyuncuyu ben Osimhen'den daha üst seviye görürüm. Onlardan bir tanesi Harry Kane, öbürü Haaland. Yani onun dışında
1: Üçüncü
2: hani
1: de zorlanır.
2: Mbappe'yi falan santrafor saymadığım için söylüyorum. Hani Mbappe benim için bir kanat oyuncusu yani. Sol ön
1: Bence de öyle.
2: oyuncusu. Yani santrafor değil.
1: İstediği kadar en önde
2: Yani nerede
1: oynayabilir.
2: oynatırsam oynat.
0: Tabii
2: Ama
0: canım.
2: ben yani ilk üçe yazarım abi Osimhen'i. Yani Haaland ve Kane'den sonra yazacağım oyuncudur benim.
1: Yani Bayern'le City'nin haricinde de bütün takımların as santrforu olur herhalde. Real
2: Hep
1: Madrid'i, Barcelona'sı kimi
2: hepsinin olur.
1: sayarsan say.
2: Hepsinin olur.
1: Şimdi Galatasaray'ın transfer gündemine geldik. Galatasaray'dan gidecek olanları da hafta içerisinde sürekli bir Galatasaray'dan birileri gidecek. Haberi pompalandı. Singo'nun adı geçti. Şalay'ın adı geçti. Torreira işte menajerine bana kulüp bul dedi diye haberler yapıldı. Arkasından Lemina ile sözleşme

0: Fesine gidilebilir dendi ya da bonservisli transfer. Leslie'den de çıkılabilir denildi. Şimdi 5 tane adamın ismi geçiyor ve bu 5 adam bugün hepsi forma giydi Galatasaray'da.
1: Ben sadece olmayanları söyleyeyim. Yani daha doğrusu şu anda ayrılığın yaşanmayacağı iki isim. Yani Singo ile ayrılmayacak. Singo çok net aslında, teklif var. Hatta belki de en kolay çıkabileceğin oyuncu konumunda. Fakat Singo çok
2: üstelik açık. Verdiğim bonservisi de çıkartarak.
1: Tabii.
2: Yani artı yazarak. Söylenen rakam o. 40'lar falan konuşuluyor. Aynen. Yani.
1: Artı yazarak ama futbolcu çok açık bir şekilde ben Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla oynayacağım. Ve Premier Lig benim hayalim, Top 6 dediğimiz takımlara gitmek istiyorum diyor Singo. Ve bu yüzden de Singo bu kategoride çok değerlendirebileceğimiz güzel bir oyuncu değil. Onu eleyelim. Şelai'ye teklif yok. Şelai'nin menajerinin özellikle içeride bu haberleri pompaladığı söyleniyor. Ama Şelai için Galatasaray'a gelen hani resmi herhangi bir teklif.
0: Menajer içeride çalıştığı kadar dışarıda çalışsa belki.
2: Leslie'yi Galatasaray'a getirdi ama.
1: Aynen. Leslie'yi getiren Şelai'nin menajeri.
2: İçeride iyi çalışıyor.
1: Bunun dışında Leslie'nin fesi ben duymadım açıkçası. Hı hı. Giderek performansını arttırdığı söyleniyor ki bunu yapabilir misin Premier Lig?
2: Abi bir de
1: yani İngiliz kulübüne
2: bir an önce kendi arzu etmediği sürece bunu yapamaz.
1: Tabii. Yani.
2: Bir de yani kulüp kurumsal kimliğine de, bir de bak, doğru bir durum değil.
1: Kapıyı yani çalıyorsun abi, Leipzig'ten oyuncu almak istiyorsun. Diyor ki sen 2023-24'te yani Angelinho'yu 19'da bıraktın. Bana geri yolladın, yok kardeşim.
2: Tabii işte abi. Bunlar problemli işler.
1: Yani evet. O yüzden Leslie de onu da geçelim.
0: Angelinho'da Galatasaray taraftarı şey oldu. Matematik profesörü oldu zaten.
1: Abi bir de Şampiyonlar Ligi bütün üst düzey maçlarda oynattın. Süper Lig'de 8 maçı varmış abi.
2: Bir tane üst düzey maçta oynatmadım. Bayern Münih maçında.
0: Orada da
1: tek. Ama hayır, 8 Süper Lig maçında oynamasın böyle bir oyuncunun. Çünkü barajı geçmesin dedi.
0: Roma'ya da gitti, çok büyük iş yaptı aslında.
1: Tabii.
2: Sonra da şu anda şeyde galiba Arabistan'da oynuyor. Arap evet. Yarımadası'nda.
0: İyi de paraya gitti.
2: Evet. Abi zaten çok iyi oyuncuydu. Bence ama orada da biliyorsun. Galatasaray üçlü oynayacak diye Angelinho geldi. Dörtlüye döndü. Sonra geçen devre arasında sağ bek neydi?
1: Frankowski.
2: Frankowski. O Singo.
0: Bence Singo da evet. Tamam.
1: Abi üçlü oynamak için Galatasaray'da ciddi para verdi ya.
2: Abi üçlü niye oynamak istiyordu Galatasaray? Çünkü Icardi ile Osimhen'i birlikte oynatmak istiyordu Okan Hoca. Bak bunu anlayabilirim ben. Ama yani önlü arkalı denedi bir Kocaeli maçtaki. Ben yediğim en büyük linçlerden birini yedim. Al işte senin yüzünden puan kaybettim. Ya ben mi karar verdim abi? Galatasaray teknik direktörü oynattı.
0: Yani ki ama ben, abi sanki sen böyle herhangi bir şey söyleyince de linç yiyorsun.
2: Hayır. Gibi. Abi ben Osimhen'le Icardi'nin birlikte oynadığı bir formülü görmemiz gerektiğini düşünüyordum geçen sene. Yani çünkü Icardi'yi abi Icardi şimdi gitmiş bir oyuncu ama yani gerçekten çok büyük bir oyuncuydu Icardi. Icardi'yi biz biraz son döneminde biraz haksızlık da ettik bence. Yani ben de kendimi de işine daha işin içine dahil ederek söylüyorum. Yani geçen yıl şimdi daha sen geçen sene 20 değil mi tabelası kaç? Ben hep 20 diyorum da.
1: Icardi 14 en çok gol atan.
2: Asistiyle beraber ha. 20. Aşağı yukarı 20 gole katkı yapmış bir oyuncu. Şimdi o yok bugün. Yani onun yerine aldığın oyuncu 20 gole katkı yapabilecek mi acaba bu sezon?
0: Yani direkt yerine biri alınmadı zaten. Alınacak olan oyuncudan da beklenen minimum performans Icardi'nin geçen sezonki performansı.
1: Tabii.
2: Icardi'nin performansı abi hiç beğenmedik. Hatırla yürüyor ya, dedik. Koşamıyor, fiziksel olarak problem. Bu filan. Yani tabelası 20.
0: Abi şöyle bir durum söz konusu. Şimdi senin söylediğin kötü bir fikir olmayabilir. Niye? Mertens sahte 9 olarak, yani Messi'den sonra dünyanın en önemli sahte 9'uydu. Napoli'de yıllarca bu işi yürüttü. Ki Mertens Galatasaray'a gelmeden önce en son 12 yıl önce 10 numara oynamıştı mesela. Galatasaray'a geldi, 10 numara olarak forma giydi ve takımı şahlandırdı. Pres mekaniğini o tetikledi, Icardi ile birlikte kurdukları kombinasyonlar
2: müthişti. İnanılmazdı ya, o ön alan baskısında Icardi ile Mertens, düşün yaşları da farklı, çok efor sarf etmeyerek, sadece pozisyon, evet, doğru pozisyon alarak.
0: Çok zeki oyuncular, ikisi de oyun bilgileri çok yüksek. Icardi'den de bunu görmeyi bekledim tabii doğal olarak. Mertens'in yaptığını Icardi de teorik olarak yapabilir ama Icardi fiziksel olarak çok orada değildi. Ya o kafada ya
2: Mertens Icardi deyince bir Alanya deplasmanında Mertens'in Icardi'ye bir pası var. Çaprazdan Icardi bir topa vuruşu var falan. O golü hiç unutamıyorum.
0: Şey, sağ içten
2: bir anda zınk diye böyle yani bir 3 saniye içinde gol oldu yani. Nasıl olduğunu böyle şey topu filede gördün. Ağlarda gördün.
0: Mertens çok acayip büyük oyuncuydu. Galatasaray'ın ondan faydalanması lazım diye. Ha.
2: Keşke yani bir takımla yönetim arasındaki dengeyi sağlayacak o kurguda ilk. Bir de abi şöyle oluyor. Ben Galatasaray'da en çok can sıkıcı meseleler o. Yani Mertens gibi bir oyuncu profile ihtiyaç varsa takımla yönetim arasında köprü olacak bir isme ihtiyaç evet. varsa Mertens'e teklif yaptık, kabul etmedi. Eraf'a mı kaldıracağız? Yani Mertens'siz olmuyor mu bu?
1: Evet.
2: Atıyorum Ali Naci'yi getir. Mesela Hikmet'i getir. Eğer böyle bir profile ihtiyaç varsa. Yani işte hep söylüyorum ya, Okan Hoca, Dursun Hoca ayrılıyor, yerine kimse gelmiyor. Ayhan Akman ayrılıyor, kimse gelmiyor. Ya o zaman benim kafamda
0: transfer soru işareti olmuş.
2: Evet, transfer de böyle. Ya geçen sene devre arasında Fofana'ya gidiyorsun, PPG'ye gidiyorsun. Ya bir sürü oyuncuya gidiyorsun devre arasında geçen sene. Ya devre arasında ya 6 ay önce. Bugün hiçbirisine gitmiyorsun.
0: O gün mü yanlıştı, bugün mü yanlış?
2: Evet, bir tuhaf gelmiyor mu sana?
0: Bana yani? Da geliyor. Okan Hoca'nın açıklamaları kes gelmeye devam ediyor. Batrakov geldi önümüzdeki hafta. Tabii ki kadronun içinde bir oyuncumuz daha olacak. Bu hepimizi pozitif yönde etkiliyor. Okan Hoca pozitifliğe bayağı acıkmış gibi bu transfer konusunda.
1: Ama getirmek istiyor bu arada Galatasaray yönetimiyle. Bir de şimdi tabii ki önümüzdeki hafta Galatasaray iç sahada oynayacak. Taraftar önünde oynayacak. Galatasaray taraftarının bir transfer isteği ve beklentisi var. Bu yüzden
2: öfkesi
1: de...
2: var.
1: Öfkesi var, de var.
2: Öfkeyi bir de bir koyalım bir kenara.
1: Hepsini göz önüne aldığında Galatasaray yönetimi açık bir şekilde bu Göztepe maçından önce, hatta plan hafta başıydı. Hatta hafta sonu indirebiliriz diyorlardı Demirovic'i. Ama tabii ki bu İsmail Asar sebebiyle, anladığım kadarıyla orada belki kırarız düşüncesiyle Galatasaray biraz İsmail Asar sebebiyle Demirovic'i şu anda bekletiyor. İstediği anda indir Demirovic'i, ama hangisi doğru bilemiyorum. Demirovic mi, İsmail Asar mı? İsmail Asar da mesela geçen sezon 21 gol atmış Crystal Palace'ta. Dünya Kupası'nda 3 ya da 4 gol atmış.
2: Dünya Kupası çok iyi performans sergiledi.
1: Aynen. Yani.
0: Benim son zamanlarda ayak çabukluğu açısından gördüğüm en hızlı oyuncu. İnanılmaz çabuk. Yani topu aldı, temas etti, kontrol etti, attı. 5 metre uzuyor birden.
2: Dünya Kupası'da galiba bir de en önde oynadı. Yanlış hatırlamıyorum.
0: Evet.
1: Şey...
0: Sahte santrfor gibi oynadı. Ve çok bağlantısı.
1: Tam da Okan Hoca'nın sevdiği 3-4 bölgeyi yedekleyecek. Sever Hoca her yardım çok
2: ama
1: ya.
2: Zaten Galatasaray'ın bence en büyük sorunu o ya. O orada oynar. Lemine'yi tutalım, imzalayalım. Stoper'de de oynar.
1: O yüzden Sarı için bekletiyor Demirovic'i diyelim.
0: Tabii Sol Sanchez'in açıklaması. Takım için mücadele etmekten asla vazgeçmemek gerekiyor. Galatasaray'a geldiğimden beri her şeyimi veriyorum. Kupa, lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere büyük hedeflerimiz var. İşimizi iyi yapmamız gerekiyor.
2: Bu gitmek istemiyorum diyor. Gitmeyeceğim demek bu Davinson evet. Sanchez'in. Ya bir ara çünkü yok. Canı çok sıkkın, ayrılmak istiyor falan gibi bir takım haberler vardı. Hiçbir şekilde yani Galatasaray cephesi doğrulamadı bu bilgileri. Sadece bir transfer şeyi yaşandı Komo'yla. Yani Komo'nun Davinson Sanchez'i transfer etmek için bayağı ilgisi vardı. Galatasaray vermedi. Okan Hoca aslında Davinson'un kalmasını istedi. Abi Davinson önemli bir oyuncu. Bana sorsan ben 30'lar 35'leri gördüyse satma
0: tarafında. Senin de benim kafa aynı. Ben de.
2: Yani ben de yani. Abi değiştirmek lazım. Yani Davinson tam güzel. Çok yetenekli bir oyuncu. Ama Davinson'u satıp daha gencini alıp onu da 2 sene 3 sene faydalanıp ondan da çıkmak lazım.
0: Ya Osimhen'e ikame bulamayabilirsin ama
2: Davinson'u bulabilirsin. O sirkülasyonu yapmak lazım abi. Çünkü hele bizim ülkemiz için çok daha yapmak lazım. Şimdi Galatasaray'da yüzler çok eskidi. Benim işte maçın devre arasında bir arkadaşım aradı. Büyük isyandı. 3-0'lık maç.
1: Senin kafada bir arkadaşım.
2: Hayır. 3-0'lık maç. Yani adam görmen lazım ya. Neler söylüyor. Yani,
0: niye 13-0?
2: Dedim ki abi maç 3-0 dedim yani. Daha ne olacak? 23-0 mı olması lazım yani? Böyle olmaz. Bizim o olmaz. Bunu bilmem ne yapmamız lazım. Yani, anlatabiliyor muyum? Şimdi yeni oyun. Batrakov mesela. Batrakov gelecek şimdi. 3 maç, 5 maç, 10 maç. Batrakov'a bir kredi vereceksin. Yani diyeceksin evet. Ki takıma adaptasyon diyeceksin, onu diyeceksin. İnşallah çok fayda sağlayacak. Yani burada yüzler değişince taraftarın heyecanı da artıyor. Yeni oyuncu her zaman tribüne daha çok oyuncu çeker. Yeni oyuncu daha fazla forma sattırır. Yeni oyuncu daha başka bir heyecan yaratır. Yani bunu neden yapmadılar bilmiyorum. Bunun yani bunu da bir şekilde taraftara anlatmaları lazım. Şu da var. Evet abi eyvallah, biz 4 sene üstte şampiyon olmuş takım, bozmadık takımımızı, istikrardan yanayız da bir yaklaşım. Ama o zaman bunun sana sahada sonuç getirmesi lazım.
3: Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
5: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç

0: Radyosu, Radyo Gol'lesiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Fenerbahçe ağırlıklı bir maç önü programı tasarladık sizler adına. Gökberk Özbudak bizlerle beraber ki Gökberk de benim ta üniversite yıllarından gerçekten çok eski bir arkadaşım. Ki o da çok Fenerbahçe'sini seven, Fenerbahçe'sini yakından takip eden bir arkadaşımız olduğunu da vurgulayalım. Kendisi zaten Fenerbahçe'de hani spor sektörüyle alakalı belki yorum işi tam olarak yapmasa da spor sektöründe birçok iş yapan birisi. Ki daha önce zaten Fenerbahçe yayınlarında da bize eşlik etmişti. Bugün stüdyo konuğu olarak Gökberk'i ağırlayacağız ki birazdan zaten sözü ona vereceğim ama birçok dinleyicimizin yazdığı aslında o yayınımızın, bant yayınımızın olduğu dakikada şöyle bir durum vardı. Neden hep Galatasaray endeksli programlar yaptınız diye merak etmeyin. Bu saatten sonra da şimdi Fenerbahçe rotayı kırıyoruz. İster istemez tabii ki biz de belli başlı yayınların saatlerine göre bazı şeyleri ayarlamamız gerekiyor. Gündüz yayınımızın tabii ki gece tekrar yayınlarında yine tekrar edeceğini söyleyelim. Bu yayının tekrarı olmayacak. Bu yayın Fenerbahçe maç önü yayını olduğunu hatırlatalım. Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Trabzonsporlu dinleyicilerimize de bu konuda anlayışımızı beklediğimizi söyleyelim. Yani anlayış bekliyoruz. Bugün Gökberk Özbudak bizimle beraber birazcık Premier Lig'de konuşacağız. Çünkü 17 seansındaki birçok karşılaşma var. Ipswich, Sunderland, Everton, Crystal Palace ve Nottingham Leeds maçları var. Biz de Everton Crystal Palace'la başladık. Böyle keyiflice aslında maçları böyle döndüreceğiz kendi aramızda. Gökberk hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can.
0: Vallahi abi yani ne konuşmalıyız onu böyle kafamda tartıyorum şu anda. Ya aslında birazcık bu şu gidenler gelenler hikayesi aslında belki de programımızın büyük bölümünü işgal edecek. Çünkü Fenerbahçe'de bir trafik olduğu malum diyebiliriz. Bugüne gelecek olursak Gökberk Özbudak'a şunu sormak isterim. Şimdi tabii ki her spor kanalı, çeşitli uygulamalar, bizler hep böyle bir muhtemel 11 nasıl olur tartışmasına giriyoruz. Abi senden bir muhtemel 11 duyalım. Sonra bakalım benim kafamdaki muhtemel 11 ile benzer mi diye aslında biraz bunu muhakeme etmek istiyorum ilk etapta. Bugün Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i nasıl şekillenir diye sorarak başlayayım.
1: Yani Gençler Birliği maçında puan kaybı olmasaydı bu maçta rotasyon beklerdim ama ben zannetmiyorum bu maçın riske atılacağını. O yüzden kalede Ederson'u bekliyorum. Sol bekte Levent bekliyorum. Sağ bekte Semedo. Stoperler Skriniar, Ake. Önlerinde belki Gendouzi'yi bu maç dinlendirebilir çünkü hiç dinlenmedi. Kante'yi geçen maç rotasyon yaptık ama Gendouzi hiç dinlenmedi. O yüzden orada bir Kante İsmail'le başlayabilir diye düşünüyorum.
0: İsmail / Gendouzi diyelim ama
1: evet anladım. Yani normalde tabii ki Kante Gendouzi bekleriz ama hiç dinlenmedi. Belki Lyon maçı da düşünülerek en azından bir oyuncu Gendouzi dinlendirilebilir. Önlerinde Asensio bekliyorum. Sağda Greenwood. Solda Nene başlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü girdiğinde hareketlilik getirdi takıma ve ben Kerem'den daha iyi gördüm açıkçası. Santrafor'da da Vedat'ı bekliyorum.
0: Yani aslında hiç mantıksız değil düşüncem. Ben de beklediğim 11'i söyleyeyim. Üzerinden tartışırız. Çok benzemiyor 11'lerimiz bu arada ama çok normal. Şu anda tabii ki Fenerbahçe'nin normal 11'inden oturduğu gibi bir durumumuz söz konusu değil. Yani hoca da zaman zaman değişiklikler yaptığını görüyoruz. Ben de çok ağır bir rotasyon beklemiyorum. Tıpkı bu konuda sana katılırım Gökberk. Yani Gençler Birliği maçı birazcık tabii ki daha pozitif bir sonuç olsaydı Fenerbahçe adına o zaman belki daha derin bir rotasyon bekleyebilirdik bugün nezdinde. Ki şunu da söyleyeceğim ondan önce. Lyon'un muhtemel 11'ine baktım bugün Toulouse deplasmanında Lyon. Lyon'da da kaleci hariç 10 oyunculu bir rotasyon beklentisi var. O yüzden de o bilgiyi de bir araya en azından sıkıştırmak istedim. Benim beklediğim 11 kalede aynı. Ederson'la başlayacaktır. Semedo, Archie Brown diyorum. Semedo, Skriniar, Ake ve solda Levent bekliyorum ben de. Hani birazcık daha iç sağ olmasından dolayı Levent'in oynayabileceği ve rotasyon olarak belki çok da fazla sıkıntı olmayacak bir değişiklik olacaktır. Orada katılırım sana. Orta alanda ben doğrudan Kante İsmail değil Kante Gendouzi bekliyorum ama İsmail oynarsa da gerçekten benim adıma sürpriz olmayacaktır. Yani katılırım oradaki yoruma. Çünkü Fenerbahçe bu sezon 6 resmi müsabaka olsa gerek. 5 veya 6 oynadı. Yani bu dilimde genelde şeyi gördük. Gendouzi'yi gördük sürekli ilk 11'de. O yüzden ya bir rotasyon olacaksa orada olması muhtemel gibi söyleyebilirim ben de. Sağ önde Greenwood kesin oynayacaktır. Forvet arkasında Asensio bence kesin oynayacaktır. Sol kanatta senin gibi ikilemdeyim. Ama ben bir tık daha Kerem'in oynayacağı kanaatindeyim. Yani deplasmandaki maç olması ve Nene'nin şu andaki gösterdiğiyle beraber Bu maç sonradan girip Lyon maçında Nene'nin ilk 11 oynayabileceği bir senaryo hayal ediyorum. Biraz orada ters düşünüyoruz. Uçta da Vedat Muriç'i düşünüyorum ben de. Talişka'nın bu arada kadroda olmadığını hatırlatalım dinleyicilerimize. O konuya biraz değinmek istiyorum. Yani Al Jazeera kulübü, Dubai ekibi Talişka ile ilgileniyor ki onun detaylarını konuşuruz ama şöyle bir detay öğrendim Gökberk. Yani orada üst tavan maaşlarda, yeni transferlerdeki üst taban 4 milyon euro veya dolar olması lazım. Ondan çok emin değilim ama böyle bir tavanı var. Talişka'nın Fenerbahçe'deki kontratında 7,5 kazandığını biliyoruz şu anda, aktif kontratında, yenilenmiş kontratında. Yani bu 3,5 milyon euroluk Talişka'nın devam eden 2 yıllık sözleşmesi var. 2028'de sona erecek Talişka'nın sözleşmesi. Yani 7 milyon euroluk aslında maaşta verilemeyen bir kısım var. O yüzden mi yaklaşık 20 milyonlar, 18 milyonlar konuşuluyor Al Jazeera kulübüyle alakalı? Yani aslında biz Talişka'nın 10 milyon euroya ayrıldığı senaryo olarak mı konuyu yorumlamalıyız? Ve bu noktada Fenerbahçe yönetiminin tutumu ne olmalı diye sormak istiyorum. Çünkü kimisi taraftarlar sezon başındaki Talişka performansı kaynaklı olarak gitmesin diyenler var. Ama Asensio ile beraber olmuyor diyen bir kesim de var. Yani Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın bu konudaki kararı ne yönde olur? Yönetimin kararı ne yönde olur? Genel olarak Gökberk Özbudak Talişka sürecini nasıl yorumlar?
1: Ya şimdi şöyle, ben bizden daha az bir maaş oraya gideceğine inanmıyorum. Yani artık bu transfere özel bir ekstra maaş limiti mi verirler? Yoksa başka bir durum mu olur? Çünkü yani Talişka hem burada daha iyi birlikte oynuyor, hem de adam hani düzenini oturtmuş sonuçta burada. Yani neden daha az bir maaşa Al Jazeera'ya gitsin diye düşünüyorum. Ben daha az bir maaşa gideceğini düşünmüyorum öncelikle. Onun dışında hani ben Greenwood ve Asensio hariç kimseye gitmesin demem. Şeye bakarım. Yerine
0: ederini bulan gidebilir.
1: Gidebilir ama yerine kim alınıyor? Hani benim soracağım soru o olur. Hani gitmesin demem ama gidiyor da kim geliyor? Ya da kimse geliyor mu yani? Mesela kim ayrılacak? Semedo gidecek mi? Ederson gidecek mi? Jaden'dan bugün birçok kaynaktan, hem İtalya'dan hem Türkiye'den artık zorunlu satın alma, kiralık gidiyor gibi duruyor Jaden'la. Ama hala bir kişi bile gitse Jaden hariç, şeyleri saymıyorum yani.
0: Ya BKO'ları,
1: Amrabat,
0: o takımı yolladık.
1: O takım zaten kadroda yok. Onlar hariç bile yani Semedo, Ederson, Talisca üçlüsünden biri ayrıldığında bile aslında biz kimseyi alamayacak durumdayız. Şimdi ben Talisca gidiyorsa ve başka kimse gitmiyorsa bunun yerini ya U23 ile dolduracaksın. Yani ya çok iyi bir 8 numarayla da doldurabilirsin. 10 numara almak zorunda değilsin. Bir genç 8 numarayla doldurabilirsin yerini. Ya da bir yabancıdan daha çıkıp yine ön hatta iyi bir oyuncuyla doldurabilirsin. Ya yani burada aslında ben gitmesin demem, çünkü yani gördüğümüz teklifler doğruysa iyi bir teklif.
0: Peki yani şöyle diyelim, şimdi sonuçta maaş konusuna değindik. Yani 4 milyon euro tavan fiyat verebildikleri için, yani bonserviste Fenerbahçe yönetiminin o zaman sonuç olarak 7 milyon euroyu, yani 3,5 olarak 2 yıllık ödenmesi gereken 7 milyon euroyu köşeye bırakarak Fenerbahçe'nin ne kadar bonservis beklentisi olması lazım? Yani hangi para ideal olur Talişka'yı yollamak için diye sorayım.
1: Ya şöyle, bence yani gerçekten çıkılmak isteniyorsa 5 milyon euro bile ideal olur yani 32 yaşındaki bir oyuncu için. Ama daha fazlaysa bu tabii ki o zaman satması lazım.
0: Yani 5 dediğimiz şey 12 olduğunu varsayalım. Evet, yani evet. Minimum 12 olması gerektiğini söylüyor Berk Uzun. Peki şunu sorayım, yani mesela Fenerbahçe yönetimine 20 milyon euroluk bir teklif geldi. Talişka'nın yani 20 dediğimizde aslında 13 milyon euroluk bir teklif geldi. Doğrudan o noktada Talişka'ya satıldığı denklemini konuşalım. Sonrasında diyelim ki bu zaten gitmesi gerekenler gitti ve bunlara ilaveten Ederson veya Osterwolde de gitti diyelim. O zamanki denklemde U23 transferi için bir tane kota kalmış oluyor Fenerbahçe'de ve bu bölgede Osterwolde'nin de gittiği, Semedo'nun, Ederson'un kaldığı, Talişka'nın ve Osterwolde'nin gittiği denklemde bir tane U23 oyuncusu hakkını Fenerbahçe hangi bölgeden yana kullanmalı? Sol bek, sol stoper oynayabilen bir oyuncu mudur? Veyahut da 10 numara 8 numara arasında olan bir oyuncu mudur? Ya da yerlisi olarak, yani yerli oyuncu da alabildiği için Fenerbahçe yerli oyuncuyu arkadan, yabancıyı önden mi? Yerliyi önden, yabancıyı arkadan mı kullanmalı diye sorayım.
1: Ya şöyle, bence bir 8 numaraya %100 ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Tamam, Fred'i gönderdik, güzel. Ama ikamesi yok. Şu an kadroda bir 8 numara yok yani.
0: Doğru.
1: O yüzden U23'ü kesinlikle 8 numaradan kullanırım. Stoper yerli de bulabilirsin. Sonuçta şu an senin ilk 11 stoperlerin Şikrin yerli okey olacak. Burada Yani Yusuf Akçiçek'i kiralamayı düşünebilirsin. Çünkü zaten o şu an takımında oynamıyor. İki maçtır kadroya almıyorlar. Ben ondan çıkacaklarını düşünüyorum. Bunu bonserviste de alabilirsin ama zorunda değilsin. Kiralık da alabilirsin. Çünkü şu an aslında eli güçlü taraf sensin yani. Adamlar zaten oynatmıyor. Onun dışında Adil opsiyonu olabilir. Ümit opsiyonu olabilir. Hani stoperleri sonuçta yedek alacağın için Türk olarak kullanabilirsin ama ben 8 numarayı bir Türk'le doldurabileceğini düşünmüyorum. O yüzden
2: yani oraya bir 8-10 oynayabilecek 8.5 evet. numara dediğimiz evet, bir evet, yabancı evet. profil mi gerekir?
1: Evet, ben U23'ü kesinlikle oradan kullanırım. Çünkü yok yani Fenerbahçe'nin elinde öyle bir profil yok ve her maçı Kante Gündüz ile oynamana gerek yok. Ya daha düşük bir profil takıma karşı, baskılı oynadığın bir takıma karşı savunmayı açmak için böyle bir profile de ihtiyacın var.
2: Yani İsmail ve o isim önlerinde Asensio gibi de çıkabilirsin diyorsun.
1: Yani İsmail olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Kante ya da Gündüz'den bir tanesi yanında 8.5 numarayla çıkabilirsin. Yani şu zor bir maça çıkamazsın böyle. Yani bir Avrupa maçına zor çıkarsın ama içerideki bir Anadolu takımına karşı çıkarabilirsin. Ve ihtiyacın da olabilir çünkü Fenerbahçe ligde oynayacağı maçların %50'sini %60'ını büyük ihtimalle kapalı savunmaya ve tek kale oynayacak.
2: Doğru.
1: Ve burada da Kante Gündüz'ü biraz şey kalıyor hani evet topları geri kazanmada çok önemliler ama savunmayı açmakta eksik kalabiliyorsun.
2: Peki ya biraz şuna mı benzetmeliyiz işte 2010'ların ortasında hep şu tartışma vardı. Topal Joseph ikilisi ikisi çok birden şey kalıyor diye. Yani Topal Joseph ikilisi olmuyor gibi. Hani Kante Gündüz ikilisinde biraz bu tarz mı yorumlarız?
1: O kadar ayakları kötü değil. Ama benzer aslında. Her maçta bu ikiliye ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum ben. Evet üst düzey maçlarda ihtiyacın var. Orta sahayı kazanman gereken maçlarda ihtiyacın var. Ama birçok Anadolu kulübü zaten sana topu vererek oynayacaklar. Yani zaten onların senin üstüne gelmek gibi ne de hücum etmek gibi bir düşünceleri olmayacak. Tamamen 11 kişi topun arkasına geçip hadi bana gol atabiliyorsan at diyecekler.
2: Peki aslında konudan konuya zıplıyorum birazcık. Birazdan dinleyici mesajlarına da değineceğim. Biraz birikmeye başladı. Yavaş yavaş maç saatine doğru yaklaşıyoruz. Fenerbahçe taraftarları hatta bütün dinleyicilerimiz şu anda belli başlı soruları var. Katılanlar var yorumlarımıza, katılmayanlar var ama aslında sorum şu olacak. Fenerbahçe'de bir rotasyon, çok derin bir rotasyon beklemediğimizi ifade ettik. Bugünkü muhtemel kadroyla kadroya göre. Fenerbahçe'nin şu anda az sol beki Archie Brown mu, Levent mi? Bu iki oyuncunun kullanımını sezon boyunca nasıl görüyorsun? Yani şimdi Osterwolde'nin satışını da konuşacağız biraz sonra. Yani ne kadar olacak, ne olacak, ne bitecek bilgilerimizi konuşacağız ama o bölgede sol bek rotasyonunda Archie Brown mı önde, Levent Mercan mı önde, hoca ne şekilde kullanır bu oyuncuları diye sorayım.
1: Yani bence hoca için Archie Brown önde gibi duruyor. Ama bana kalsa ben Levent'i önüne koyarım. O biraz herkesin futbol görüşü. Ben en azından bir bekimizin topa iyi yani topa hakim olmaması gerektiğini ve savunmadan iyi çıkması gerektiğini düşünüyorum. Burada da hani Levent ne kadar yeterli ne kadar yetmez o ayrı konu ama bana kalsa hatta gerçekten Archie Brown'a da teklif varsa bana kalsa ben ondan da çıkıp biraz daha üst düzey bir U23 sol bek'e giderdim ama şu an kalmış önümüzde 10 gün 15 gün çok büyük bir sirkülasyon olacağını düşünmüyorum.
2: Yani mesela
1: yani onu önceliklendireceklerini düşünmüyorum.
2: Mesela El Hacı Malik Diouf gibi bir isim.
1: Ya o çok pahalı gelir de. Yani mesela Kouassi gibi bir isim.
2: Öyle bir isme gidilebilirdi yani.
1: Yani varsa imkan, vakit bilmiyorum ne düşünüyorlar şu an çünkü mesela Talisca olayı da bir anda. Ya evet konuşuluyordu hep ama
2: sonra seri geldi, sonra gol serisi.
1: Sonra gol serisi geldikten sonra kimse çıkılacağını düşünmüyordu açıkçası.
2: Evet yani
1: o yüzden yani çok büyük bir sirkülasyon olacak ve 15 günümüz var.
2: Ya şunun altını çizelim.
1: Hani
2: bunu
1: ne kadar önceliklendirirler bek olaylarını bilmiyorum.
2: Ya
1: bana kalsa ben yaparım.
2: %100 gitti cümlesini kuramıyoruz tabii ki hala da ister istemez.
1: Canım,
2: ama maç kadrosundan
1: şey ama maç kadrosu alınmaması
2: artık
1: bir şey olduğunu gösteriyor yani.
2: Peki yani şunu sormak istiyorum. İsmail Kartal'ın oyununda sezon önünde yani sezonun öncesinde eleme turlarında genelde tek gollü galibiyetlerle Talisca'nın sürüklediği bir Fenerbahçe'yi izledik genel olarak. Yani İsmail Hoca'nın bu kadro seçimlerinde transferlerle alakalı yönetime çok fazla bir talebi olmadığını mı anlamalıyız? Yani Sayın Başkan, Sayın Aziz Yıldırım'ın mı genelde ve futbol aklının Sayın Cihan Kamer'in, Sayın Oğuz Çetin'in inşa ettiği transferler olduğunu mu anlamalıyız? Çünkü hoca Talisca'yı anladığımız kadarıyla Asensio'nun önünde görüyordu şu ana kadar. Yani burada İsmail Kartal'a bir söz hakkı yok mu demeliyiz? Böyle mi anlamalıyız diye sorayım.
1: Yani söz hakkı mutlaka vardır. Sonuçta Fenerbahçe'nin hocası kendisi ama belki de yönetim benim düşüncemin daha hani kendi düşüncelerinin daha öncelikli olduğunu düşünüyorlardır. Bu takımın başkanı benim ve benim dediğim olur diye olabilir Aziz Yıldırım. Yani zaten biraz da
2: böyle bir profil
1: baskın yani. Bir profil hani evet. Yani tabii ki fikrini alıyordur. Almıyor değildir İsmail Hoca'nın ama burada Aziz Yıldırım bir şey istiyorsa yapar açıkçası yani.
2: Şöyle biraz mesajlara döneceğim. Aykut Bey şöyle demiş. Helal olsun sana cancağızım. Bugün vallahi senden başka canlı program yapan yok demiş. Bir övgü gelmiş. Gökberk Bey de umarım evli barklı futbolu da çok iyi bilen birisidir demiştir. Futbolu iyi bildiğini anlamışsınızdır artık herhalde. Birazcık sohbet ettik. Bir 15-20 dakikadır sohbet ediyoruz. Ya, o konuda bir şüpheniz olmasın. Yani gerçekten konuyu çok çok iyi bilen birisi. Ali Bey'e geçiyorum. Can Bey kolay gelsin. Ben de Lyon'u diyecektim. Tam siz söylediniz. Fenerbahçeli bazı yorumcular rotasyon yapılması lazım diyordu demiş. Lyon Fenerbahçe maçını çok ciddiye alıyor. Fenerbahçe'de öyle yapmalı demişler. Yani aslında şöyle bir soru sorayım ben de. Ali Bey'in demek istediğini anladım. Fenerbahçe bugün Lyon'da rotasyon yapıyor diye rotasyon yapmalı mı? İlk hafta rotasyon yapması ne kadar hatalı bir durumdu? Sonuç gelseydi ne konuşacaktık? Sonuç gelmediği için neler konuşuyoruz şeklinde. Ya biraz bu rotasyon işinin sana göre doğrusunu soracağım. Yani herkesin bu konuda fikri farklı ki ben rotasyonu doğru bulan taraftayım. Her ne kadar sonuç kötü gelmiş olsa dahi rotasyonun sadece yapılma şeklini ben kendim eleştirmiştim ama Gökberk Özbudak bu konuda belki farklı bir yorum vardır yani.
1: Ya şöyle şimdi rotasyon dediğimiz şeyin bence ismini koymak lazım. Bence hem sağ kanat hem sol kanatı komple değiştirmek doğru bir şey değil. Yani sen normal oynadığın oyunun tamamen dışına çıkıyorsun çünkü şimdi senin Greenwood'un ikamesi İrfan'sa sen 9 onluk bir oyuncudan 4 onluk, 5 onluk, 3 onluk bir oyuncuya düşüyorsun. Yani doğru. Şimdi Greenwood'un yapabildikleri ve İrfan'ın yapabildikleri arasında çok büyük farklar var. Semedo ile Mert hiçbir şekilde birbirine benzemeyen iki oyuncu.
2: Doğru.
1: Archie Brown'la Levent birbirine hiç benzemeyen iki oyuncu. Oğuz'da Kerem de hani çok da benziyorlar diyemezsin yani.
2: Yani nispeten diğer
1: yani diğerlerine göre daha mi? Yakın ama.
2: Evet.
1: Şimdi sen bu sefer oynadığın oyun tamamen farklı bir oyun oynuyorsun. Ben şeye okeyim. Hani bir oyuncu, iki oyuncu evet dinlendirilsin. Evet Lyon maçları çok önemli. Fenerbahçe yıllardır şampiyonlar yine gitmiyor. Mesela ben Kante'nin dinlendirilmesine kızmadım. Evet yani 35 yaşında Kante ve dinlendirilebilir okey. Ama sen bütün sağ kanat ve sol kanatını komple değiştiremezsin yani.
2: Ben harfiyen katılıyorum. Çok benzer yorumlamıştım.
1: Yani... Olur mesela Kerem mi çok yoruldu? Kerem'i Oğuz'la dinlendirebilirsin çünkü bu sefer oyuncu seviye arasında da aslında çok büyük farklar yok bence.
2: Katılırım.
1: Ama
2: ya da Nene ile dinlendirebilirsin.
1: Greenwood 24 yaşında bir oyuncu yani ilk defa Avrupa'da oynamıyor bu adam yani. Bu adam bunu oralara alışık bir adam. En azından Greenwood'la başlayıp skoru alırsın 2-0 3-0 yaparsın. Sonra alırsın oyundan. Hani dinlendirmek istiyorsan sonucu aldıktan sonra. Şimdi böyle olduğunda 2-1 geri düşünce takım daha çok efor sarf ediyor.
2: Tabii.
1: Fenerbahçe son 30 dakika sürekli hücum etmek zorunda kaldı. Böyle olduğunda aslında sen oyuncuları dinlendirmiş de çok olmadın açıkçası.
2: Peki aslında tabii birçok şey konuşabiliriz ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği kararı soracağım. Yani normal şartlarda Türkiye Futbol Federasyonu şu şekilde bir beyanda bulunmuştu. 3 kulüp ortak anlaşırsa ligin ikinci haftasındaki müsabakaları erteleme noktasında mutabık kalmıştı. Ama 3 kulübün birbiriyle anlaşamadığı bir denklem var. Fenerbahçe hatta Sayın Oğuz Çetin çıkıp açıklama yapmıştı. Biz ilk hafta için erteleme talebinde bulunduk. İkinci hafta için bir erteleme talebimiz olmayacak diye. Bu konudaki yönetimin ve Fenerbahçe'nin karar alıcılarının diyelim Fenerbahçe endeksinde soruyorum. Tutumunu nasıl buluyorsun? Yani şu maçın ertelenme ihtimalini neden karşı çıkılmıştır? Bir mantık görebiliyor musun? Yoksa yok bence mantıklı Fenerbahçe ertelenmesin. En azından bir galibiyetle bir moralle Lyon deplasmanına gidebilir kısmında mısın? Onu merak ediyorum.
1: Ben tamamen psikolojik olduğunu düşünüyorum. İlk maçı kazanılsaydı bence bu maç ertelenirdi. Ama şu an ilk maçta 0 puan aldın. Bu maçta ertelenirse 0 olarak devam edeceksin. Ve hani rakiplerin kazanarak devam edecekler. Bu sefer sonra da Samsun deplasmanı kolay bir maç değil. Fenerbahçe hiçbir zaman Samsun'dan
2: rahat çıkmadı.
1: Rahat hiç çıktı maç hatırlamıyorum. Ve rahat çıkacak mı bilmiyoruz. Yani aslında sen 3 haftayı 0 puanla geçebilirsin bu durumda.
2: Eğer ertelenseydi.
1: Evet, ertelenseydi. Bunun hani psikolojik olarak yükünü almak istemediklerini düşünüyorum. Yoksa bence eminim onlar da bu maçta oyuncuların yorulmasını istemezdi. Çünkü Lyon deplasmanı çok sert geçecek yani.
2: Peki yani tabii bir konudan konuya atlıyoruz. Yani sohbet sohbeti açıyor. Biraz da dinleyici mesajlarına geleceğim. Aklımda çok fazla soru var ama olay örgüsünü çok fazla ben de kuramıyorum. Çünkü sohbet ettikçe gerçekten ufkumu açıyorsun. Çok daha fazla soru ürettirtebiliyorsun. O yüzden gerçekten birazcık kopuk kopuk oluyor ama en azından Fenerbahçe çerçevesinde kalıyoruz. Şöyle bakayım. Kolay gelsin. Ben de bir Trabzonsporlu olarak demiş bir dinleyicimiz. Kim yazmış? Gürkan Bey yazmış. Ben de bir Trabzonsporlu olarak saygı duyarak dinliyorum. Çünkü futbolu seviyorum. Takım fark etmez. Selamlar Gökberk'e de demiş. Gökberk Bey'e de selam olsun demiş. Yani evet ya, burada en azından şöyle yapmaya çalışıyoruz. Mesela yarın öğleden sonra da Trabzonspor ve Beşiktaş ağırlıklı bir program yapacağız. Ona göre zaten konuklarımızı ayarladık. Yarın gündüz yine Fenerbahçe endeksli bir program yapacağız. Çünkü gece tekrar yayınlarımız olacak. Bugün akşamüstü yine Fenerbahçe. Gündüz seansında da çok fazla Galatasaray ağırlıklı gittik. Hatta bir dinleyicimizin öğlenden beri neden Galatasaray programı var şeklinde bir isyanı vardı ki programda Tolga Bey'in bu mesajıyla açmıştık. O yüzden de yani bu şekilde gidiyoruz. Biraz da ister istemez her takıma değiniyoruz. Ki biliyorsunuz zaten konuklarımız bazen stüdyo konuklarımız oluyor. Temiz bir şekilde futbol konuşmaya, futbolu gördüğümüz doğruları çok da fazla kelimelerimizi sakınmadan ama kimseyi de kırmamaya çalışarak zaten sohbet ettiğimizi biliyorsunuz. Ya şöyle sorayım. Şimdi Lyon endeksinde çok sert bir maç geçecek diye aslında bana bir cümle kurduğunu duydum ve bu maçın çok sert geçmesini neye bağlıyorsun? Yani ilk müsabakadaki gördüklerine mi yoksa beraberlik ile gelecek bir Fenerbahçe'nin ister istemez daha agresif olması gerektiğini ve Lyon'un da taraftar desteğiyle orada bir kaos da çıkartabilecek bir ortama sahip olmasına mı bağlıyorsun? Oyuncu seçimlerine, kadrodaki isimlere mi bağlıyorsun? Lyon takımında sahayı karıştırabilecek bir potansiyelde bir isim mi görüyorsun? Yani genel olarak oradaki o sertliğin altını biraz açabilir miyiz?
1: Şimdi şöyle, Lyon'un zaten Lig 1'de şampiyon olma şansı yok. O yüzden tek düşündükleri şey Avrupa. Burada maddi olarak çok kötü durumdalar ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak onlara maddi olarak çok büyük rahatlatacak. O yüzden çok büyük bir motivasyonları var bu konuda. İkincisi, fizik olarak bizden çok daha iyi durumdalar. Bunu ilk maçta gördük. Fenerbahçe'yi dakika 60-65'ten sonra çok düştü.
2: Ve iç sahadaydı.
1: Ve iç sahada oynuyordu. Lyon'da genç bir takım olması ve genelde zaten Avrupa takımlarının fizik olarak bizden üstün olması sebebiyle daha üstün gözükler. Bu sefer iç sahada oynayacaklar ve eminim çok iyi bir taraftarları olacaktır. O yüzden çok zor bir maç bekliyorum yani önümüzde.
2: Valla katılırım. Peki yani tabii ki bugün Konya Spor karşılaşması var. Biraz da bugüne dönelim. Lyon'u tekrardan konuşuruz programın ilerleyen saatlerinde tabii ki. Fenerbahçe'nin de ilk 11'leri yaklaşık işte 21.30, 20.30'da gelecek ki Berk Sayar sizlerle akşam yayınında sizlerle beraber olacak. Berk Sayar olsa gerek diye hatırlıyorum. Göksel'in de olabilir. Göksel'in Çağrı Saraç galiba. Yarın Berk Sayar gelecek. Gündüz yayınları bu hafta bende oldu. Bu şekilde bir tasarrufumuz oldu. Genelde maçlarda benim sesimi duymaya alışıksınız. Ama zaman zaman aramızda rotasyon yaptığımızı da söylemiştik. Bugün ve yarın gündüz seansında ben yer alacağım. Akşam seansında birinde Berk Sayar, birinde Göksel'in Çağrı Saraç sizlerle beraber olacak. Bugünkü maçın endeksine dönecek olursak. Şimdi Konya Spor takımının da aslında temel kadrosunun geçtiğimiz sezonun devre arasında kurulduğunu ve bu yaz transfer döneminde de çok aşırı fazla ekleme yapılmayan bir kadro olduğunu, işte Avazi'ye mi gördük? Geçmişte Rize forması giyen stoper oyuncusu geldi Adil'e partner olarak. Onun haricinde işte ön hatta baktığımız zaman işte Yevtoviç orta sahada yine var. Deniz Türüç, Hakeza, Muleka yine solda. Önde yine Kramer oynuyor. Onun arkasında Portekizli oyuncu oynuyor. Şu anda aklıma gelmedi oyuncunun ismi ama hemen açıp bakacağım. Yani bu kadro birbirine alışık bir kadro olarak diyeyim en azından. Oynama ritmi olan bir kadro olduğunu vurgulamak isterim. Bugünkü Fenerbahçe oyununu nasıl bekliyoruz? Konyaspor oyununu nasıl bekliyoruz? Ve biz sahada ki sen stadyumda takip edeceksin müsabakayı. Benim özel bir işim olduğu için ben zaten hem bu akşam hem yarın akşam birazcık aramızda rotasyon yaptık. O yüzden ben o şekilde bir tasarrufum olacak ama bugün Gökberk Özbudak stadyuma gittiği zaman nasıl bir maç beklediğini sormak isterim.
1: Ya şöyle, topun genelde Fenerbahçe'de olacağı baskılı oyunlu bir maç bekliyorum ama kolay bir maçta beklemiyorum. Şöyle ya, Fenerbahçe skoru bulsa bile çok çok çok arttıracak şekilde oynayacağını düşünmüyorum. Kafalar her zaman Lyon maçında olacaktır. O yüzden Yani Fenerbahçe kazansa da fark beklemiyorum burada.
2: Ya dengeli bir oyun.
1: Evet. Yani şöyle, başlangıçta kesinlikle önde baskıyla ve skoru alacak şekilde Fenerbahçe başlar. Hı. Ve bence başlamak da zorunda zaten. Ama bütün maçın bu şekilde geçeceğini tabii ki düşünmüyorum. Hem Lyon maçı düşünülerek hem de zaten şu an Fenerbahçe'nin o fizik durumda olduğunu da düşünmüyorum.
2: Hmm, peki şöyle bir soru sorayım. Yani aslında tribünlerin etkisini de konuşmamız lazım. Fenerbahçe'de bildiğimiz kadarıyla aldığımız istihbarat kaynaklı ki bence sen yerinde takip ettiğin için birçok karşılaşmayı bunları çok daha net görmüşsündür. Tribünlerdeki belli başlı önder isimlerde bir kulaklık var ve Fenerbahçe'de aslında tek ses dönemine geçiş yapıldı diye biliyoruz tribünlerde. Yani Lyon maçında da tribünleri ben de basın tribünde takip etmiştim. Gerçekten beğenmiştim. Yani en azından koordineli, çünkü basın tribünde takip edince tam merkezde oluyorsunuz ve her tarafın sesini en azından biraz duyabiliyorsunuz. O yüzden de ben bunu gözlemlemiştim. Fenerbahçe tribünlerinde Lyon maçında tek bütün olunan bir hava vardı. Ancak kötü sonuçlar olmasından kaynaklı olarak bugün tribünü nasıl bekliyor Gökberk Özbudak? Bugün tribünün dinamiği nasıl olacaktır? Erken gol olmaması halinde tribünlerde biraz homurdanmalar olacak mıdır? Veyahut da bir ıslık veya protesto bekliyor mu Gökberk Özbudak?
1: Yani ıslığa kadar gider mi iş bilmiyorum ama skor alınmaması durumunda çatlak sesler çıkacağını bugün düşünüyorum açıkçası. Yani şu an Fenerbahçe taraftarının genel havası da çok memnun bir hava yok. Hem bence takımdan hem de genel transfer döneminin gidişinden ben kimsenin çok memnun olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
2: Doğru. Yani gerçekten hele hele ayrılık konularında bugün de sosyal medyayı incelediğimde Osterwolde konusunda genel kanı ayrılması konusunda sosyal medyanın tutumu ama Talisca konusunda çok ayrılmış durumda insanlar. Yani sosyal medyanın peki şöyle sorayım, sosyal medyanın bu ayrılıklarda veyahut da işte transferlerde Fenerbahçe'de çok büyük etkisi var mı?
1: Yani mutlaka etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben mesela Greenwood transferinin sosyal medya olmasaydı olmayacağını düşünüyorum.
2: Ya orada bir itici güç mü oldu sosyal medya bu konuda?
1: Yani evet, bence kesinlikle. Çünkü uzun yıllardır ilk defa bir oyuncunun, yani her yaştan Fenerbahçe taraftarının evet yani bu adam bize gelmeli dediğini gördüm. Ve ya tabii ki sosyal medya üzerinden yönetilmiyor kulüp ama sosyal medyanın da ben özellikle
2: her kulüp için bunu söyleyebiliriz yani, değil mi?
1: Tabii yani. Ki yani kimse evet şey diyorlar hani biz sosyal medyaya hiç bakmıyoruz diyorlar ama ben inanmıyorum böyle bir şey olduğuna.
2: Ki bakmamanın da bende problem olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü sonuç olarak hani bir iş yaparken consumer behavior yani tüketicinin davranışını bilmek çok çok önemlidir diye vurgularım ya, lütfen abi.
1: Evet yani ben şey demiyorum, kulüpler sosyal medya ne derse o şekilde yönetilsin demiyorum. Ama mutlaka da dikkate adılması gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Yani bir yerde akıllarında her zaman ya şurada da ne deniyor diye bir bakılması gerektiğini düşünüyorum.
2: Şöyle bakıyorum. Tabii ki Fenerbahçe konuşmaya devam edeceğiz. Yaklaşık bir 6-7 dakika daha devam edeceğiz. Sonra bir kısa bir araya gideceğiz. Aynı zamanda da Premier Lig'de maçlara bakıyoruz. Everton Crystal Palace maçı birazcık sakin geçtiği için Ipswich maçında gol olmuş. En azından şu golü izleyebilelim diye. Nottingham maçı da 0-0 şu anda Leeds'le. Ipswich maçını veriyor mu acaba, bakalım yayıncı kuruluş? Mutlaka vardır ama şu anda ben de onu arıyorum aynı zamanda. Evet, 1-0 şurada golün dakikasını bulursak biz de golü izleriz, sizlere açıklarız diye böyle bir hesabım var kafamda. Ki Ipswich'te ligin artık yeni takımlarından gerçekten ilginç. Premier Ligi de ben çok yakinen takip ederim ki Gökberk sen de seversin diye biliyorum. O yüzden de bugün hazır hem Fenerbahçe yayını yaparken arkadan da Premier Lig maçlarına şöyle bir göz atalım dedik. O yüzden de hem sohbet ederken arkadan da biz de maç izliyoruz yani doğrusu. Şimdi de Ipswich maçındaki golü açmak istedim. Sunderland'la oynuyor Ipswich ve ilk yarıdan golü buldu. Diğer Premier Lig maçları 0-0, bunu bildirelim. O sırada ben de yayını ayarlamak istedim. Şu golü bir görmek istedim araya da gitmeden önce. Dinleyici mesajlarına dönüyorum Gökberk. Şöyle bakayım, uzunca bir mesaj gelmiş Ayhan Bey'den. Selamünaleyküm abi, kolay gelsin. Bir şey soracağım. Sen uyumuyor musun? Hiç yoksa halüsinasyon görmeye mi başladım? Her yerde sen maşallah demiş. Ya bu hafta böyle oldu. Çünkü tabii ki aramızda rotasyonlar oluyor. Yıllık izin durumları oluyor. İnsanlar tabii ki belli yerlerde. Bu arada evet, ceza sahasına gelinen bir top. Bir servis ve eski Göztepe'li Emerson da golle buluşuyor. Göztepe'nin eski oyuncusu Emerson Toulouse'dan transferi Ipswich'in takımı 1-0 öne taşıdı. Ya bu hafta öyle oldu. Biraz rotasyonlar kaynaklı olarak ben birazcık fazla yayına gelmiş oldum. Fark ettiğinizin de farkındayım bu durumun ama bu şekilde yaptık. En azından konukla beraber biz de sohbet ediyoruz. Halüsinasyon tam görmüyorum. Yalan yok yani şimdi. Gülüyoruz, eğleniyoruz ama alışığız yani. Biz de tabii ki canlı yayın tecrübesi olarak yani tabii ki Radyo Gol bünyesinde birçok bizi eğiten gerçekten sektörümüzün büyükleri bize her türlü koşulda yayın yapmanın nasıl olabileceğini çok çok iyi öğrettiler. Evet yani biz de naçizane, ben de dünyanın en iyi yayıncısı olduğumu iddia etmiyorum ama elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar sohbet etmeye gayret eden bir arkadaşınızım, kardeşinizim veyahut da abinizim demiş olayım. Evet şöyle bakıyorum abi, Fenerbahçe'ye gelecek olursak, Fenerbahçe Lyon ile oynayacağı maçta bana göre %40 Fener, %60 Lyon turu geçer demiş. Bugün büyük bir rotasyon beklenmiyor. Dediğin gibi yaparsa da, puan kaybederse de İsmail Kartal'ın sonu olur. Şimdi bunları da soracağım ama abi adamlar profesyonel futbolcu. Bunlar sanki ilk profesyonel maçına Fenerbahçe ile çıkıyormuş gibi bakıyor Fenerbahçe yönetimi ve İsmail Kartal'ın ekibine, aklım almıyor demiş. Yemin ederim ki diye Ayhan Bey'den bir mesaj gelmiş. Yani şöyle soracağım. Olası bugünkü bir puan kaybında ve Lyon'a elenildiği takdirde İsmail Hoca ile yollar ayrılır mı diye soracağım. Bir de diğer sorumda şu anda tur için yüzdeleri verecek olursak, ki bugün aslında Konya Spor müsabakası var ama Lyon maçının yüzdelerini de konuşacak olursak, Fenerbahçe'nin turu geçme yüzdesi kaçtır ve nedendir?
1: Yani ben çok düşük görüyorum şansımızı. Aslında çok da büyük bir fark yok yani, Lyon'la Fenerbahçe aslında benzer seviye takımlar bence. Lyon'un da çok eksikleri var. Ancak bizim fizik olarak çok kötü durumda olmamız böyle Avrupa maçlarına çok göze batıyor. Yani adamlar topu vermiyor sana. Ve sen zaten Fenerbahçe'nin çok öyle topu alabilecek bir kadrosu da yok ön tarafta. Özellikle Asensio ve Greenwood taşınması gereken oyuncular yani.
2: Yani diğer takım oyuncularının çok daha...
1: Evet, yani diğer oyuncularının çok daha baskılı olması gerekiyor. Burada zaten ben yapılan santrafor transferlerini de eleştiriyorum bu yüzden. Kesinlikle orada... Ön sahada muhteşem baskı yapabilecek bir santrofora ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Burada yapılan Lukaku ve Vedat tercihleri, ben Greenwood ve Asensio'su olan bir takıma uygun olduğunu düşünmüyorum.
2: Yani şöyle mi sormalıyım, aslında şunu da sormak istiyorum. Şimdi sol tarafta ilk etapta Kerem'in oynayacağı bir denklemi görüyoruz. Yani evet, Kerem çok şüpheli şu anda. Yani
1: bana kalsa ben oynatmam
2: mesela,
1: ama.
2: Mesela doğrudur. Birçok taraftar da aslında benzerde düşünüyor ama genel planda, bu sezonun planında eldeki mevcut kadroya göre Kerem'in 11'de oynaması bekleniyor. Yani Vedat Muriç'in biraz daha forma girdiği bir dönemde Vedat'ın oyunu Kerem'e yarar mı? Veyahut da o forvet oyuncusu Lukaku diyelim. Şimdi Lukaku'nun fizik durumu toparlandığı bir senaryoyu düşünürsek Fenerbahçe için ideal olabilecek bir potansiyel barındırıyor mu? Yoksa gerçekten bu iki transferinde Sayın Aziz Yıldırım ve futbol komitesi konusunda doğrudan beğenmediğini mi ifade ediyorsun diye sorayım.
1: Ya şöyle, bir profil evet topu saklayacak, servis yapabilecek bir pivot profil. Evet, bence de %100 kadroda olması gerekiyor. Yani burada da tercih olarak Vedat yapılmış olabilir. Maliyeti uygun görülmüştür, ligi biliyor denir. Ben buna saygı duyarım ama bu sefer Vedat alınıyorsa eğer, ikinci transferin Lukaku olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada artık bence alınacak profil şöyle bir profil olması gerekiyordu. Ön alan baskısını iyi yapabilen, gerekirse sol kanat forvet de oynayabilecek. Yani
2: biraz John Duran tarzı bir oyuncu.
1: John Duran değil, eski Sov gibi diyeyim.
2: Yani eski Sov gibi.
1: Eski Sov gibi bir profil alınsaydı, ben elimizde Vedat var kendi konuşuyorum, daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü şimdi şöyle, bence Vedat da Lukaku da top Fenerbahçe'deyken kesinlikle çok faydalı olurlar. Hem Kerem'in, hem Greenwood'un, hem Asensio'nun performansını yukarı çekerler. Benim sorunum, Fenerbahçe kendi seviyesine ve kendi seviyesinden yukarıdaki takımlarla oynarken
2: ne olacak?
1: Bu topu nasıl alacak geri yani? Çünkü kabul edelim etmeyelim, Greenwood'da Asensio'da taşınması gereken oyuncular.
2: Yani savunmada bir handikap yaratan,
1: evet,
2: isimler
1: yani
2: gibi mi?
1: Topu kazanmak için bu oyuncuların çok fazla efor da sarf etmeyen oyuncular. Şimdi sen ön alan presi yapmak zorundasın. Eğer baskılı oyun oynayacaksan. Bu sefer Asensio ve Greenwood varken zaten elinde, zaten bunu çok çok elit seviyede yapman çok mümkün değil. Bir de sen üstüne çok da İyi ön alan presi yapamayacak. Eski Vedat olsa, atıyorum 5-6 yıl önceki Vedat olsa yapar. Ama ancak Vedat da artık 32-33 yaşına geldi.
2: Biraz fizik durumunu sıkıntılı mı gördün ilk maçta ya itibariyle?
1: Hem öyle, bunun sebebi de zaten kampı sakatlık yüzünden kaçırmış olması.
2: Tabii daha bir ay sakat bir evet. adam yani o da var.
1: Evet, kütleli bir oyuncu yani onun kendine gelmesi de zaman alacaktır. O yüzden çok kolay görmüyorum Lyon maçını, yani %20 görüyorum Fenerbahçe'nin şansını. Konya maçında sıkıntı olursa İsmail Hoca gitmez bence ama...
2: Üstüne Lyon da sıkıntı olursa
1: ben
2: peki?
1: Ben Beşiktaş maçını biraz şey görüyorum, sınır görüyorum orada, çünkü orada bir milli ara da var. Yani işler Lyon maçında istenilen gibi gitmezse, üstüne Beşiktaş maçı kazanılmazsa ben bir yol ayrımı olabileceğini düşünüyorum.
2: Peki yol ayrımı olduğu denklemi konuşacağız. Olası bir yol ayrımının tabii ki daha böyle bir durum yok. Böyle bir durum olacak diye de bir durum şart da değil
1: yani işler
2: ayrıca.
1: Çok kötü giderse olacak bir şey mi?
2: Biz yani? Tabii ki bütün senaryoları değerlendiriyoruz. Fenerbahçe'yi çok derin analiz ettiğimiz zaman zaman bugünü, zaman zaman önümüzdeki Lyon maçını ya da geçmiş Lyon maçını veyahut da bu sezonun bütününü 2026-27 sezonunun bütününü ele aldığımız bir yayınımız var Fenerbahçe nezdinde. Şimdi çok kısa bir araya gideceğiz ki bu arada Sunderland'ın da golü geldi. Durum 1-1'e geldi. Diğer maçlar 0-0. Dakikalar 40'ı gösteriyor. Bu arada Angulo'dan müthiş bir gol. Angulo Premier Lig'deki ilk frikik golünü kaydediyor 2026-27 sezonunda. Nilson Angulo, inanılmaz bir vuruş, inanılmaz bir vuruş. Dakika skoru özlemişsinizdir diye şöyle bir anlatım yapayım dedim. Peki, o zaman müsaadenle çok kısa bir araya gidiyoruz.
1: Görüşmek üzere.
2: O zaman bir görüşürüz, görüşeceğiz. Bir iki dakika gidelim, ondan sonra geleceğiz.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Reklam.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
4: Reklam bitti. Reklam.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
4: Reklam bitti.
11: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
12: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
13: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
12: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytan.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
1: Hazır Premier Lig konuşuyorken bir anda Everton'un da size oradaki marşını dinlettik. Everton'dan da bir gol haberi geldi. Dewsbury Hall'dan müthiş bir gol geldi. Gökberk, gol nasıldı ya?
2: Valla yanağları astı. Çok iyi, çok iyi gol.
1: Ya gerçekten muazzam bir gol gördük. Biraz dinleyici mesajlarına gireceğim. Sonra tabii ki Fenerbahçe konuşuruz, Premier Lig konuşuruz. Diğer takımların da konularını konuşuruz tabii ki. Ama genel odağımız Fenerbahçe olacak bu yayında. Onu zaten birçok kişiye söylemiştik. Programın başında da belirtmiştik. Yenal Bey yazmış. Selam Can, iyi yayınlar. Radyo sana emanet. Gerekirse klimayı sonuna kadar aç demiş ki açık 18 puanda. 3 hani o en yüksek derecede gerçekten burası buz gibi. Konuğumu hiçbir şey sormadım bu konu hakkında. Gökberk, üşüyorsan hep kapatayım.
2: Yok, üşümüyorum.
1: İyi, güzel. Yani gerçekten burada klimanın tüm şeylerinden yararlandığımı ve yararlandığımızı söyleyelim. Şaka bir yana. Konuğumuza benden de çay demiş. Ya bir Türk kahvesi ikram ettim. Çay ikram etmedim. İstersen hani bir dahaki arada bir çay yaparım.
2: Olur, yaparız.
1: Şöyle bakıyorum. Sevgiler, selamlar. Sıcak Manisa'dan demiş. Manisa'ya da selamlar olsun. Biraz da Premier Lig'de konuşmak istiyorum aslında. Şeyi soracağım. Yani Premier Lig'de böyle bir stat deneyimin oldu mu, gittin mi? Yani böyle bir statlara aklına gelen bir şeyler var mı? Hazır Premier Lig programında şu anda devam ederken.
2: Ya şöyle, Premier Lig'den bir takımın maçına gittim. UEFA Avrupa Ligi maçıydı. West Ham'ın maçına gittim. Premier Lig maçına gitmeyi de isterdim de bilet bulamamıştım. O yüzden UEFA maçına gidebilmiştim. Ya şöyle, stadyumları çok güzel. Bayağı güzel.
1: Upton Park'tı bir ara ismi West Ham'ın. Sonra yeni London
2: Stadyum'a gittim. Aynen, London Stadyum'a gittim. Ya şöyle, şey biraz kötü. Tribünlerinin sahaya uzak olması kötü. Ama onun dışında hani gerek stadyumun yeni olması, dev ekranlar, hani pozisyon tekrarlarının gösterilmesi falan bayağı güzel.
1: Ya ben de maç olarak Premier Lig maçına bir kere gittim ama Arsenal stat turuna gittim şu ana kadar.
2: Ben de yani, Chelsea stat turuna gittim. Yani, çok eski bir stadyum yani.
1: Ya Stamford Bridge'ydi.
2: Evet.
1: Ben bu arada şeyi de hatırlatalım. Arda Turan Shakhtar Donetsk'le Avrupa'daki serüvenini artık Stamford Bridge'de oynayacak iç saha maçlarını Shakhtar Donetsk. Bu durumda hatırlatalım dinleyicilerimize. Ben de işte Arsenal stat turu yaptım. Bir tek Tottenham'ın eski stadına gittim. White Hart Lane'e Arsenal deplasman tribününde yer almıştım bir Arsenal taraftarı olarak. Gerçekten çok farklı bir deneyimdi. Hatta çok kısa deneyimi anlatayım. Biraz eğlensin dinleyiciler. Belki sen de bilmiyorsundur, o hikayeyi anlatayım. Abi ya tabii oradaki yani tel örgü gibi bir şey yok. Yani ve orada da büyük bir rekabet var. Yani Arsenal Tottenham'da Kuzey Londra derbisi. Bir de deplasman tribününe gitmiştim ben maça. Şöyle bir tepki gördüm. İşte Per Mertesacker'in golüyle Arsenal 1-0 öne geçti. Harry Kane'in golüyle maç 1-1'e geldi. 1-1'de arkamdaki adam ciklet çiğniyordu. Tottenham taraftarı hani golden sonra alay hareketlerinde bulundu. Zaten iç sahada daha fazla kalabalıklar. Biz de Arsenal deplasman tribündeyiz. Tottenham taraftarı bir tane adam ağzındaki cikleti Tottenham tarafına yolladı. Yani Arsenal taraftarı orada tam arkamdaki adam çiğlediği cikleti Tottenham tarafına yolladı. İnanılmaz komik bir hareketti. Çok gülmüştüm. Yani bak, çok şey gördük Türkiye'de tabii ki bu tip tribün olayları ama yani şu hikaye

0: West Ham Olympiakos maçıydı gittiğim maç. Ya bütün maç Yunan tribünlerini dinledik biz yani.
1: Çok iyiymiş. Çok iyiymiş. Ama şey 1-0 değil mi?
0: 1-0 aynen, paket atmıştı.
1: Paket adı iyi futbolcu ya.
0: İyi futbolcu.
1: Şöyle bakıyorum, Zihni Bey yazmış, demiş ki iyi de Fenerbahçe'nin bugün maçı kazanacağı garanti mi? Ya yine puan kaybı olursa Lyon maçına daha moralsiz gitmezler mi? Demiş ki Fenerbahçe'yi konuyu bağlamış. Yani bu görüşe ne dersin
0: Gökhan? %100 katılıyorum, bugün kazanmak zorunda Fenerbahçe.
1: Peki kazanır mı kesin?
0: Ya, yani kimse kesin diyemez bence. Çünkü Fenerbahçe öyle kusursuz bangır bangır bir oyun oynamıyor. Tabii ki avantajlı. Ben kazanacağını da düşünüyorum ama öyle kolay bir maç beklemiyorum.
1: Peki şunu da sorayım. Yani aslında aklıma çok fazla soru geliyor. Hani dünkü Galatasaray'ı da sormak istiyorum bir noktada ama Fenerbahçe tarafından biraz daha gideyim diyorum. Yani aslında şunu görüyorduk Tedesco oyununda İsmail Kartal öncesinde. Biz Asensio'yu şu ana kadar Fenerbahçe sadece 10 numara gördük İsmail Kartal yönetiminde ve kimisi aslında sağ kanat oynamasını ya da sağ bölgede oynamasını çok eleştiriyordu ki ben çok eleştiren tarafta değil bu konuda. Yani,
0: bence de çok eleştirilecek bir şey değil.
1: Hoca niye hiç denemiyor sağ önde? Yani hocanın belli bir anlayışı var ve buna mı sabit kalmak istiyor? Yoksa Asensio'nun bir talebi mi var? Yani artık hocam ben sağda oynamak istemiyorum, merkezde oynamak istiyorum gibi bir talebi mi vardır? Nasıl sezimliyorsun oradaki havayı ve genel olarak Asensio'yu?
0: Ben talebi olduğunu düşünmüyorum ya. Bir kere elinde Greenwood varken, yani ben Greenwood'u sağ kanattan hiçbir türlü kaydırmam.
1: Greenwood'un olmadığı denklemde.
0: Olmadığı denklemde bence sağ kanat oynayabilir. Ama orada şöyle bir sorun var. Fenerbahçe'nin yaratıcı orta sahası yok. Yani bir 8 numarası da yok yani elinde. Şimdi Asensio'yu da oradan çektiğinizde ya biraz düz bir orta sahası oluyor Fenerbahçe'nin. Sadece fizike yönelik. Ya şöyle olabilir, zor bir deplasman maçını atıyorum İsmail Kant'a kendinizi oynayabilirsin. Ama... Fenerbahçe sezonda kaç tane öyle maça çıkıyor soru işareti.
1: Ya Avrupalar var, derbiler var.
0: O da
1: var.
0: Avrupa'da da iç sahayı bence yine böyle oynamamak gerekiyor yani. Olur, zor bir deplasmana böyle oynayabilirsin.
1: Avrupa tabii. Ligi'nde evet,
0: Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilirsin. Evet, ona katılıyorum.
1: Yani Şampiyonlar Ligi'nde yani iç sahada farazi konuşuyorum şu anda mesela. İç sahada Lille'le karşılaşıyorsun diyelim.
0: Yok, böyle oynamam.
1: Oynamaz mısın? Peki şöyle bir soru sorayım. Biraz daha büyüterek soruyorum. Biraz takımlara göre görüşünü anlamaya çalışıyorum. Porto ile oynarsan nasıl oynarsın?
0: Yo, yine çıkar topumu oynarım ya Porto'ya karşı da. Ama işte çok yukarı çıkayım. Real Madrid ile oynuyorsam yine bu sefer tabii ki o zaman olabilir yani. İsmail Kante Gündoğan ideal midir? Çok ideal değildir ama maç öyle çıksa niye çıktı demem yani.
1: Bu arada Talişka için açıklama geldi diye bir haber var. Evet, yani biz de görüyoruz birçok haber ama ben de önümdeki kaynakları bir kere daha kontrol edeceğim Talişka ile alakalı. Bakalım Fenerbahçe resmi sitesinden bir açıklama var mı diye bakıyorum. Ki şöyle bakıyorum. Gelmiş kamuoyuna duyuru diye Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından şöyle bir duyuru var. Kamuoyuna duyuru başlığı altında. Anderson Talişka'nın bu akşam oynayacağımız Tümosan Konyaspor karşılaşmasının maç kadrosunda yer almaması, 10+4 yabancı kuralı kapsamında mevcut 11 yabancı oyuncumuzdan birinin kadroya yazılmayacak olması nedeniyledir diye bir açıklama var. Teknik heyetimizin yaptığı planlama çerçevesinde hafta içi oynanacak Olympique Lyon karşılaşması da göz önünde bulundurularak dinlendirilen Anderson Talişka Olympique Lyon maç kadrosunda yer alacaktır diye bir haber var. Şimdi buradan şunu mu anlamalıyız? Yani bu transfer ihtimalini tabii ki konuşuyoruz Al Jazeera ile alakalı ama buradan anlamamız gereken şey şu mu? Anderson Talişka gidiyor mu diye anlamalıyız veyahut da mesela Kante rotasyona girmişti. Yani rotasyona girdi ve 10+4 kuralında yer olmadığı için mi diye anlamalıyız. Nasıl anlamalıyız
0: yani
1: bu işi?
0: Ben çok onunla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Şöyle ilk 11 düşünülmese bile Anderson Talisca olur dinlendireceğim diyebilirsin. Yani yedekte bulundurursun çünkü maçın senin garanti değil ki. 60'ta maça 1-1 girsen Talisca'yı kullanmayacak mısın yani yedekte?
1: Kullanmak istersin.
0: Tabii ki kullanmak istersin. En kötü 20 dakika kullanmak istersin ki 20 dakika oynadı diye eş bir oyuncu çok da yorulmaz. Yani Lyon maçını düşünüyorum. Talisca'yı o yüzden kadroya bile almadım demek bana biraz komik geliyor yani. Olabilir. Yarın öbür gün Talisca hiç ayrılmaya da bilir. Ama ben kesinlikle bir transfer durumunun olduğunu düşünüyorum.
1: Yani bu konuşulan birçok
0: zaten çünkü resmi kaynaklarla... Yani Fenerbahçe'nin 10 yabancısı olacak, biri dışarıda kalacak dendiğinde senin akla Talisca mı gelir yani dışarıda kalacak olarak?
1: Benim asla gelmez.
0: Benim de gelmez. O yüzden hani Fenerbahçe'nin bugün Talisca'ya da ihtiyacı da olabilir bu arada yani dediğim gibi.
1: 60'a kadar oyun berabere gider.
0: 70'e kadar beraber.

0: Berabere gider. En çok skor değiştirebilecek oyuncun senin Talisca.
1: Yani sen mesela şöyle mi anlamalıyım? Çünkü Lukaku'yu eleştirdiğin için söylüyorum Gökberk. Yani Lukaku'dan bile daha önemli midir belki? Öyle mi demeliyiz?
0: Oyun için değil ama skor için evet. Yani bence en skora yakın oyuncusu Fenerbahçe'nin Talisca.
1: Peki şunu sorayım. Aslında Talisca endeksinde konuştuğumuz için bir dinleyici mesajlarına da döneceğim ama yani Anderson Talisca ile alakalı şimdi gitme haberlerini okuyoruz. Yani Anderson Talisca'nın satılmasını aslında sen tabii ki yaşı ve belli başlı şeylerden dolayı onay verdin ama İsmail Kartal'ın oyuncuyu çok güvendiğini görüyoruz. Yani şeyi sormuştum, İsmail Kartal'ın kararı değil midir, yönetimin kararı mıdır diye aslında sormuştum bu soruyu ama belki dinlemeyenler vardır, orayı bir kez daha alabilir miyiz? Yani Anderson Talisca'nın bu ayrılma ihtimali... Kimin kararıdır ya Gökberk, onu sorayım direkt, hani bir kez daha ya tekrar edeceğiz
0: böyle
1: ama...
0: bir karar verilmişse bence bu yönetimin kararıdır. Ben ayrılmasına karşı değilim, gitsin de demiyorum. Ama yerine kim geliyor diye soruyorum yani, ya da yerine biri geliyor mu? Yani hiç kimse gelmiyor ve Talisca gidiyor. Ben buna okey değilim.
1: Şöyle diyelim. Talisca ile Osterwold'e gitti. Bir tane daha yabancı geldi. Oluyor mu?
0: Olmuyor. Bir tane daha gitmesi lazım.
1: Ederson da gitti diyelim. O zaman bu üç isim gitti. Berk Özer geldi.
0: Tamam.
1: Yerli bir stoper geldi.
0: Tamam.
1: Yabancı oyuncu hangi mevkiye ne şekilde gelmesi lazım? Yani yine sol oyuncusu mu gelmesi
0: ben
1: lazım?
0: Ben kesinlikle sol oyuncu alırım.
1: Yani zaman zaman Asensio'nun ikamesi olarak o zaman Oğuz Aydın'ı mı görmemiz gerekiyor?
0: Yok. Oraya da U23 kuralından 1-8-10 oynayabilecek bir oyuncu alsınlar diye düşünüyorum.
1: Ha, zaten öyle konuşuyorduk. Evet. Zaten öyle konuşuyorduk. Bu arada Sayın Acun Ilıcalı'yı da bugün Hull City 2-0 kazanmayı başardı Manchester United karşısında. Eşiyle beraber Sayın Acun Ilıcalı'yı da gördük. Objektiflere yansıdı. Tam böyle maçın son anında yansımıştı ki biz de devre arasında, Premier Lig maçlarının devre arasında o maçın özetine bir kez daha baktık. Ben de iki yayın arasında aslında biraz Hull City maçını izlemiştim. Ne diyorsun yani bu skor?
0: Maçı hiç izlemedim. Sadece golleri gördüm. Çok büyük başarı bence. Çünkü Hull City'nin ben kadrosunun çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Ve ilk haftadan Manchester United'ı 2-0 yenmek çok çok büyük bir başarı. Yani umarım bu takıma birkaç transfer eklemesiyle ligde tutacak duruma getirebilirler.
1: Valla gerçekten öyle. Yani biz de yayında şeyi konuşmuştuk. Bir Premier Lig yayınında Gökberk. Yani öyle bir... İşte kafamızda baktık. Hull City 15-16'dan transfer yapacak dendi. Hani yeni kurulan bir takım. Yani ligde kalırsa aşırı büyük başarı olur. Muhtemelen 20. 19. bitirir. Umarız bizi yanıltır diye konuşmuştuk ama gerçekten de hani Manchester United'de 2-0 yenerek de lige giriş yapmak da hiç beklemiyorduk değil mi abi?
0: Hiç beklemiyordum. Ben bugün Manchester United galibiyeti bekliyordum açıkçası. Ve şaşırdım yani skora.
1: Yenal Bey demiş ki ciklet ne ki kardeşim demiş. Trabzon Fenerbahçe maçında sahaya cello atıldı demiş. Kale direği hikayesi falan
0: var. Ne atılmadı ki?
1: Ne atılmadı ki? Ama İngilizler'de kolay günler yaşamadık demiş. O konuyla alakalı. Ya yani tribünde şey olayını hatırlarsın belki. Bu Liverpool'un tribünde sıkıştığı,
0: evet.
1: 96 durumundaki o 96 yılında diye hatırlıyorum. Oradaki o bir dolu hakikaten enteresan işler oldu yani şu ana kadar. O da gerçekten üzücü hikayeler. Yani biz ciklet hikayesini ben hani bu çok daha çok ciddi bir olay gibi anlatmadım. Yani olabilen İngiltere'deki son yıllardaki maksimum gördüğüm deplasman tribünüyle iç saha tribünü arasındaki yani şeyi anlatmaya çalıştım. Kültür farkını anlatmaya çalıştım. Yani bizde kale deriyi atılıyor abi. Ya torpil füze atan var abi ya.
0: Bu sene West Ham Millwall maçı var. Bakalım ne olacak.
1: Doğru.
0: Aynen, Championship'teler ikisi de.
1: Olay çıkar mı?
0: Ya öncesinde falan bence, ya stadın içinde çıkar mı bilmiyorum da öncesinde falan çıkabileceğini düşünüyorum.
1: Doğru, West Ham 2. lige gitti.
0: Aynen.
1: Doğru. Bak ben bunu tamamen unutmuştum. Şimdi Premier Lig takımlarına bakıyorum ve gözümde bir eksiklik var ama West Ham yok. Doğru söylüyorsun bak. Peki yani saha içine yansımaz diyorsun yani. Saha önce maç önü mü?
0: Maç önü, maç sonları olabilir bence.
1: Böyle Bursa Beşiktaş hikayesine mi benzer?
0: Evet, hani evet. Ya o kadar olur mu bilmiyorum da. Çünkü İngiltere'de artık hani dediğin gibi eski yıllardaki gibi değil olaylar ama bu maça özel bilmiyorum, bir şeyler olabilir.
1: Vallahi artık ya ben futboldaki tabii ki hani taraflar birbiriyle alay etmesi bence çok okey bir şey. Çok olabilir bir şey. Ben bunu son derece destekliyorum ama belli başlı hani bu şiddet olaylarının karşısındayım. Bu şiddet olaylarının hiç kimseye kazandırdığı bir şey yok ve cezaların bu konuda ülkemizde de caydırıcı olmaya başlaması takdir ettiğim olaylardan bir tanesi. Yani aslında saha polisimiz bu konularda hakikaten ve güvenlik güçleri bu konuda çok çok çalışıyorlar. Çok çok çaba sarf ediyorlar ve bunu görüyoruz. Peki şey olayına döneceğim. Birazdan da araya gideriz Gökberk ama bu Gençler Birliği maçında Fenerbahçe formalı 4 yaşındaki çocuğun stadyumdan çıkarılma hikayesini nasıl yorumluyorsun ki Erzurum'da da Galatasaray çocuklar aslında o formaları giyebildi. Yani bu konuya aslında baktığın taraf nasıl? Yani daha ya kardeşim zaten büyük bir kişi giydiriyor bu formayı. Neden böyle giydiriliyor? Neden böyle bakılıyor gibi mi bakıyorsun? Yoksa çocuklar futbol sevmeye çalışıyorlar. Tutku böyle başlıyor. Yavaş yavaş yani o çocuğun da kıyafetini de karışmayın yani gibi mi bakıyorsun? Konuyu nereden ele alın?
0: Ya şöyle, bence de yetişkin taraftarlar deplasmanda kendi formalarını, yani o bağırdıkları kişi büyük bir kişi olsaydı, 18 yaşından büyük biri olsaydı ben de tepkiye hak verirdim. Yani bence de bir Fenerbahçe formalının büyükse eğer orada oturmaması gerekiyor ama ya çocuklara da bağırmayın, çağırmayın. Yani 4 yaşında çocuktan ne istiyorsunuz? Bırakın ne isterse giysin ya.
1: %100 yani bu konuyu da bir kez daha değinmek istedim. Hatta Erzurum'da dün bunu görünce yani mutlu oldum en azından ben kendi adıma. O yüzden en azından bu konuyla alakalı da bir görüşünü almak istedim. Bu konuyla beraber biraz Galatasaray'a geçeriz. Biraz Galatasaray'ın kadrosunu, oradaki düzeni, gelenleri gidenleri de konuşuruz. Fenerbahçe endeksine sonra tabii ki geri döneriz. Bugünkü senaryoyu, skor tahminleri vesaire diye bitiririz program ama hem Galatasaray hem Beşiktaş hem Trabzonspor, biraz Premier Lig aralarda bahsedelim istiyorum. Kısa bir ara. Aranın ardından Galatasaray'la geri döneceğiz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Fenerbahçe Avrupa futbolunun en tanınan santraforlarından birini kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Napoli'den ayrılan 33 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferini tamamladı. Bikrom lakabıyla tanınan 1.91 boyundaki Belçikalı golcü güçlü fiziği, sol ayağı, sırtı dönük oyunu ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle kariyerine artık sarı lacivertli formayla devam edecek. Peki Romelu Lukaku kimdir? Lukaku'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde Kongo kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol ona babası Roger'dan mirastı. Zaire milli takımda oynayan Roger Lukaku 1996-97 sezonunda Gençler Birliği forması da giydi. Ancak babasının futbolu bırakmasının ardından aile bütün birikimini kaybetti. Elektriğin ve sıcak suyun haftalarca kesik kaldığı günlerde Romelu henüz 6 yaşındayken annesinin evdeki sütü bütün hafta yetirebilmek için içine su kattığını gördü. Ailesinin ne kadar zor durumda olduğunu o an anlayan Lukaku annesine her şeyi değiştireceğini ve 16 yaşındayken Anderlecht'te forma giyeceğine söz verdi. Liyerse altyapısında bir sezonda 76 gol atan Lukaku, babasıyla aynı ayakkabıyı kullanıyor, güçlü fiziği nedeniyle yaşını sorgulayan rakip velilere kimliğini göstermek zorunda kalıyordu. 16. yaş gününde Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yalnızca 11 gün sonra A takımda ilk maçına çıktı. İlk tam sezonunda şampiyonluk yaşarken Belçika Ligi'nin gol kralı oldu ve çocukken annesine verdiği sözü tuttu. 2011'de çocukluk hayalini kurduğu Chelsea'ye transfer edildi. İdolü Drogba ile aynı takımda olmasına rağmen beklediği süreyi bulamadı. Kiralandığı West Bromwich'te attığı 17 golle Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi. Bir sonraki sezon Everton'a kiralanan Lukaku, başarılı performansının ardından bonservisiyle Merseyside ekibine katıldı. Burada kulübün Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve 2016-17 sezonunda futbolcuların oylarıyla sezonun en iyi 11'ine seçildi. Everton'daki çıkışının ardından Manchester United'a transfer oldu. İlk döneminde önemli bir skor katkısı verse de zamanla oyununa ve fiziksel durumuna yönelik eleştirilerin merkezinde kaldı. Kariyerindeki asıl değişim ise 2019'da Antonio Conte'nin Inter'ine gitmesiyle başladı. İlk sezonunda Inter'i UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon takımının hücumdaki lideri olan Lukaku, Inter'in 11 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi. ve Serie A'da sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Inter'deki başarısı onu rekor bir bonservis bedeliyle yeniden Chelsea'ye taşıdı. Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde ve finalinde gol atarak kupaya katkı sağladı. Ancak Thomas Tuchel'in sistemiyle beklenen uyumu yakalayamadı. Chelsea'de mutlu olmadığını ve Inter'i özlediğini söylediği röportajda kulüple arasındaki gerilimi arttırdı. Önce Inter'e sonra Roma'ya kiralanan Lukaku 2024 yazında Napoli'ye transfer olarak Antonio Conte ile yeniden buluştu. Napoli'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve kupanın belirlendiği Cagliari maçında takımının ikinci golünü attı. Sonraki sezon geçirdiği ciddi

0: Uyluk sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı ve yalnızca 7 maçta forma giyebildi. Buna rağmen 2026 Dünya Kupası'nda yeniden sahalara döndü ve Belçika'nın çeyrek finale yükselmesinde önemli bir katkı sağladı. Lukaku milli takım formasıyla attığı 93 golle Belçika tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ülkesinin 2018 Dünya Kupası'nı 3. tamamladığı turnuvada bronz ayakkabıyı kazandı. Ayrıca Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir eleme döneminde en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Onu yalnızca iri ve güçlü bir ceza sahası forveti olarak görmek eksik olur. Lukaku, stoperleri sırtına alabilen, takım arkadaşlarına duvar olabilen, geniş alanda hızlanabilen ve sol ayağıyla az temasta sonuca gidebilen bir golcü. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi şart. Uzun sakatlığın ardından maç ritmi, pres gücü ve dar alandaki ilk kontrolü soru işaretleri oluşturuyor. Fenerbahçe'nin Lukaku'dan en yüksek verimi alabilmesi için onu hareketli oyuncularla çevrilemesi ve savunma yükünü dengeli dağıtması gerekiyor. Fenerbahçe Lukaku ile hem ceza sahasında güçlü bir bitiriciye hem de şampiyonluk yarışının baskısını defalarca yaşamış bir lidere sahip oldu. Türkiye ile yolu yıllar önce babası Roger'ın Gençler Birliği dönemiyle kesişen Romelu Lukaku bu kez Fenerbahçe forması giyecek. Peki sizce Romelu Lukaku sarı lacivertli formayla beklentileri karşılayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
4: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde, daha doğrusu ilk saatte Fenerbahçe'yi konuştuk. Bu saat içerisinde de Fenerbahçe'yi konuşacağız. Tabii ki Gökberk Özbudak'la beraber, hazır Gökberk stüdyodayken Fenerbahçe ağırlıklı bir yayın yapacağız. Demiştik Galatasaray'ı da konuşacağız ama ondan önce tabii ki yolda giden dinleyicilerimiz açısından bir canlı skorları paylaşayım istiyorum. Yani Hull City bugün 2-0 kazanmayı başardığını söyleyelim. Haricinde Ipswich Sunderland maçı 1-1 devam ediyor. Everton Crystal Palace 1-0. Everton üstünlüğü var. Nottingham Leeds maçı 0-0. Atletik Bilbao Sevilla maçı da 9. dakika 0-0. Premier Lig'de ikinci yarılar daha yeni başladığını vurgulayalım dinleyicilerimiz açısından. Şöyle bakıyorum başka maçlar var mı diye. Almanya'da bugün bu hafta Almanya Ligi değil ama Süper Kupa heyecanı var ve DFB Pokal dediğinden Almanya Kupası'nın birinci tur maçları var. Onların da biraz skorlarını sizlere aktarmış olayım. Şöyle bakıyorum. Almanya Süper Kupası Dortmund Bayern Münih arasında bugün 21.30'da oynanacak. Bunu da bilgisini aktaralım. Şu ana kadar canlı devam eden maçlarda deplasmanda Nürnberg 1-0 önde, Köln önünde 1-0 önde, Victoria Köln önünde. Hannover 96 Hemelingen karşısında 7-1 önde, Werder Bremen Hansa karşısında 3-0 önde. Deplasmanda Hoffenheim Erzebirge-Aue karşısında 4-0 önde deplasmanda. Saarbrücken Hertha Berlin maçında Hertha'nın 1-0'lık üstünlüğü var. Duisburg-Elversberg maçında da durum 1-1 olduğunu söyleyelim. Hollanda Eredivisie'de dakika 37 37. dakikası oynanan müsabakada Fortuna Sittard AZ Alkmaar maçı 0-0 devam ediyor. Sittard 10 kişi olduğunu da vurgulamış olalım. Şu anda yolda giden dinleyicilerimiz belki belli başlı maçların skorlarını almak istiyorlardır. Biz de zaman zaman tabii ki hafta sonu bu tarz kuşaklarda skorları sizlere aktarmaya çalışıyoruz ki devam edeyim. Maritimo Academico Viseu karşılaşmasında deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü var. Viseu'nun Belçika Ligi'nde de son olarak Zulte Waregem Waasland maçında da Zulte Waregem 2-0 önde olduğunun bilgisini aktaralım. Şöyle bir mesaj gelmiş. Aykut Bey'den demiş ki sakız havai fişek falan neyse de demiş. En ilginci İspanya'da domuz kafası atılmıştı sahaya diye bir yorum gelmiş. Gökberk ne diyorsun?
5: Normal karşılıyorum orada. O transfer figürünün transferi çok çok büyük bir olaydı.
4: Yani. Belgeseli izledin mi?
5: Yok, izlemedim.
4: Ben de izlemedim. Hatta çok sevdiğim bir abim nasıl izlemezse senin gibi bir adamın Figo belgeselini izlememesi. Ha, ben sonra izledim tabii. Tamam, hatırladım şu anda, izledim. Hatta çok güzel bir şarkısı vardır. Böyle bir belgeselde bir tane şarkı vardı. Şarkı önerisinde bulunalım. Alvarado ve Minya isimli iki tane çok güzel şarkısı vardı belgeselde çalan. Onları da önermiş olalım. Peki Galatasaray'a geçeceğim abi. Yani Galatasaray konusunda dün 4-0 kazanılan bir tablo var. Sezonun ilk maçında Çorum beraberliği var. Kadroda transferlerle alakalı taraftarların çok büyük isyanı var. Sen tabii ki Fenerbahçe tarafı olarak yorumlayacaksın burada ama Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon oldu. 5. sene öncesinde de en büyük favori midir diye sorayım.
5: Bugün değil ama bence transfer sezonu bittiğinde en büyük favori olacak.
4: Peki yani Batrakov ve Ogechukwu transferlerini nasıl yorumluyorsun? Yani kendi tarafından nasıl bakıyorsun transferlere?
5: Ben Ogechukwu'nun çok büyük bir takıma uygun olduğunu düşünmüyorum. Batrakov'u da hiç tanımıyorum yani. Ben de zannetmiyorum ki çok fazla insan da oturtup da Lokomotiv Moskova izlesin. Yani olur tabii işi scout olanlar ya da özel Rusya'da bulunması sebebiyle Rusya Ligi izleyenler vardır. Onlar belki fikri vardır ama ben Batrakov hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Sadece yani biraz az çok Galatasaray yönetimini görenler, tanıyanlar bu haftanın ve gelecek haftanın Galatasaray için transfer açısından çok hareketli geçeceğini biliyordur. Ki zaten gelen haberlerde başladı yavaş yavaş. Hani çok da güvenilir kaynaklardan gelen haberler. Bunlar Twitter dedikoduları falan bahsetmiyorum. Mesela şu an Crystal Palace maçı izliyoruz. Oradan örnek vereyim. Normalde İsmail Asar bu takımın en önemli oyuncularından bir tanesi ve bugün kadro dışı. Bunun sebebi de Galatasaray'ın oyuncuyla anlaşması sadece Crystal Palace'ın gidişine izin vermemesi.
4: Yani biraz daha açalım şimdi. Galatasaray'ı konuşurken tabii ki Leao ismi konuşuluyordu, İsmail Asar ismi konuşuluyordu ki hatta gündüz yaptığımız programda da İsmail Asar isminin ne kadar ciddi ilgilenildiği konusuna değinmiştik ki muhtemel kadroda İsmail Asar vardı, kadrodan çıkarıldı. Yani bonserviste mi anlaşamadılar diye sorayım Gökberk. Bir de aynı zamanda oyuncuyla Galatasaray maaşta sence anlaştı mı diye anlamalıyız.
5: Sayın oyuncuyla maaş kısmında anlaştı. Ancak Crystal Palace'ın maaş bonservis beklentisinin doğal olarak, haklı olarak çok yüksek olması sebebiyle bu transferin bitmediği. Zaten Crystal Palace'ın göndermek istediği de çok konuşulmuyor. Yani. Zaten lig başlamışken kimse bence en iyi oyuncularından birini göndermek istemez. Yani burada zaten bu iş ya şöyle biter. Hani ya oyuncuya artık dayanamayıp izin verirler transferine. Biraz bonservisi indirip. Ya da işte maaşını arttırılırsa İsmail Asar'ın kalır.
4: Gökberk senin sesinle alakalı bir problem var mı? Şu anda geliyor mu? Gökberk'in sesi gelmiyor diye bir abi karşı tarafın sesi gelmiyor. Gökberk abinin sesi yok demiş Nurullah Bey. Aynı zamanda Mehmet Bey yazmış Gökberk'in sesiyle alakalı problemi. Şu anda geliyor mu? Gökberk'in sesi geliyor mu? Gökberk.
5: Geliyor mu sesim?
4: Bir bekleyelim. Geliyor mu diye bir kontrol ediyoruz tabii ki. İster istemez zaman zaman tabii ki teknik problemlerimiz olabiliyor. Şöyle bir jenerik gireyim arada.

0: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Gökberk'in sesi ile alakalı. Abi duymamız için Gökberk abinin konuşması lazım demiş. Gökberk, o zaman sen şu Everton'un golünü bir anlat, şu Beren'in golünü.
1: Çok güzel sağdan bir orta. Tam bir iyi bir bitiriş. Altı pasta yere çarptırarak. Çok güzel bir gol. Yani aslında Everton'dan da böyle rahat bir galibiyet beklemediğim bir maçtı.
0: Ki ben beraberlik bekliyordum hatta bu konuda.
1: Ben de o beraberlik bekliyordum aslında. Ama Everton 2-0 öne geçti.
0: Değişen bir şey yok. Yok, gelmiyor diyor. O zaman şöyle yapalım. Gökberk. Bir dakika. Şu anda sesimiz nasıl? Şu andaki bir sesi kontrol edelim. Çünkü derinden geliyor diye. Kendisini biraz daha yüksek ses istiyorlarmış. Şöyle yapalım. Şu anda bir
2: sesim geliyor mu?
0: Bir kontrol edelim. Derinden geliyor diye. Şu anda nasıl? Everton 2-0 öne geçti. Tabii ki mikrofonları da birazcık değiştirdik. Ses azaldı arkadaşlar diye aslında bir tane daha mesaj var. Allah Allah. Reis, kendi kendine konuşuyorsun. Karşında konuşan yok diye. Ses azaldı diye. Bak, çok fazla mesaj gelmeye başladı. Yok, yine gelmiyor diyorlar.
2: Mümkün. Allah Allah. İlginç. Ses. Evet, güzel mesajlar geliyor.
0: Biraz bağırman gerekiyormuş galiba.
2: Ne olur bağırırım.
0: Evet, zaman zaman tabii ki sesle alakalı problemler olabiliyor. Hilmi Bey'e de teşekkür edelim. Şöyle bakıyorum, birçok dinleyicimizin mesajları da var. Bakalım şu dinleyicimizin kim olduğuna bir bakmak istem. Erdoğan Bey yazmış. Teşekkür ederiz. Nurullah Bey'e teşekkürler. Ayhan Bey'e teşekkürler. Aykut Bey'e teşekkürler. Birçok kişiye de Mehmet Bey'e de teşekkürler. Birçok kişi bir anda sesle alakalı problem olunca. Evet, şu an iyi demiş bir dinleyicimiz. En azından toparladık. Mikrofonla alakalı zaman zaman problemler olabiliyor. Tabii ki yayınlarımızda Güner Bey yazmış bu konuda hemen. Şimdi geldi sanki demiş. Evet, herkes artık geliyor diye bizi de doğrulamış. Allah Allah diyen kimse diyor, gelmiştir. Peki Gökberk, o zaman şunu sorayım. Yani Galatasaray konuşuyorduk. Şimdi Galatasaray konusunda birçok şey değerlendirmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe'yi çok fazla konuştuk ama Galatasaray'da transferler olduğu takdirde İsmail Sarı konuşuyorduk hatta.
2: Evet.
0: O zaman favori hale gelir. Yani Galatasaray bir tane yetişkin kategorisinde 10 kısmında, bir de artı 4 kısmında birer oyuncu alacak. Galatasaray'ın hangi mevkilere takviye yapması gerekiyor? Birer yabancı kontenjanı açığı var. Lemina giderse eğer, bunun da ihtimali var. 2 yabancı artı bir genç yabancı kotası olacak. Yerli transferi de Galatasaray yapmalı mı? Galatasaray hangi bölgelere transfer yapmalı diye sorayım.
2: Birincisi, stoper rotasyonlarını eksik buluyorum. Hani Abdülkerim Davinson. Evet, yani bu şampiyonluk sürecinde iyi götüren bir ikiliydi. Ancak ben özellikle Davinson'un formunun çok düştüğünü düşünüyorum. Abdülkerim de her sene bir sene daha yaşlanıyor. Kesinlikle oraya bir transfer olması gerektiğini en kötü ihtimalle söylüyorum. En kötü ihtimalle bir U23 ya da bir Türk takviyesi gerektiğini düşünüyorum. Ben orta sahalarında yani Lemina Torreira'nın yeterli olduğunu düşünmüyorum. Oraya da yani Lemina'dan çıkılıp, zaten haberler şu an şöyle, Lemina'dan çıkılırsa işte Tottenham'dan Papem atar sar. Yani olabilir, güzel bir reklam olur. Olması gereken de bekleme. Zaten 10 numara gerekiyordu. Orada Batrakov aldılar. Nasıl bir oyuncu bilmiyorum. O yüzden bir yorum yapamayacağım. Bana kalsa Galatasaray'ın çok bir kanat eksiği yok. Şöyle bir rotasyon kanatı alabilir. Hani ellerinde zaten Barış Alper ve Sane vardı. Yunus da var. Hani 3 tane iyi kanat oyuncuları var. Yani burada bir rotasyona bir ekleme yapılabilirdi. Ancak şu an gelen haberler, tabii ki tam bir saf kanat değil İsmail Esar ama oynayacağı mevki sonuçta büyük ihtimalle sağ ya da sol kanat olacak.
0: Tabii forvet arkası da oynuyor, forvet de oynuyor ama hani şey, doğru
2: ya söyleyeyim. Tabii ki konumlandırılması tam bir kanat gibi olmaz ama konuşulan haberler şu an en yüksek paranın buraya harcanacağı. Yani zaten onun dışında konuşulan diğer isimde işte Leao'ydu, Martinelli'ydi, hep üst seviye kanat oyuncuları konuşuluyordu. Demek ki Okan Burun böyle bir isteği var ki konuşuluyor.
0: Peki Can Uzun işi olmadığı için mi aslında? Yani orada yüksek bedelli oyuncu konusunda Can Uzun'a aslında...
2: Ya bu arada ben o, yani doğruysa 50 milyon eurolar falan, ben Can Uzun'a verilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Nedir ederim?
2: 30 milyon euro hem genç olması sebebiyle hem de bence de yetenekli bir oyuncu zaten. Türk milli takımımızın oyuncusu. Ben kötü bir oyuncu asla demiyorum. Ama 50 milyon euro çok büyük bir para bence yani.
0: Doğru, ben katılırım bu arada. Bence de yani 30-35'ler mantıklı olabilir ama sonrası yani en azından kulüplerin verebildiği paraları düşündüğümüz zaman hani bana da çok fazla geldi. Eintracht Frankfurt'un Ekitike'den çok büyük bir para kazandığını biliyoruz ki genelde böyle 60 üstü 70 üstüne çok fazla oyuncu sattıklarını biliyoruz. Can Uzun'u da herhalde o kadar bir bedel biçtiklerini ilk etapta anlıyoruz ama bakalım ne olacak, oradaki işin akıbetini de göreceğiz. Şimdi Osimhen hakkında şu soruyu sorayım. Osimhen'in yedeği yok deniyor. Yani Barış Alper zaman zaman Galatasaray'da tepede görev yapıyor. Geçtiğimiz sezon Icardi yapıyordu. Yani Galatasaray'da şimdi yabancı kontenjanında düşünülünce şimdi bir sol kanada bir oyuncu aranıyor ama sol kanada aranan oyuncu aynı zamanda forvet oynayacak oyuncu olarak mı aranıyor veyahut da Galatasaray U23 veyahut da yabancı haklarından bir tanesini veyahut da bir yerli santrafora mı gider? Yani orada Osimhen'in yedeğinde bir kişi olacak mı, olmalı mı ve ne şekilde olmalı, ne profilde olmalı da diye sormak istiyorum. Yani
2: kesinlikle olacaktır. Zaten bu arada ben hafta içi Ermedin Demirovic haberleri de gördüm ki doğrudur büyük ihtimalle bu haberler. Ama ben İsmail Sar alınırsa eğer bunu %100 tek santrafor oynayabilir, idealdir demiyorum ama yani yedek olarak da İsmail Sar'ı santrafor olarak oynatabilirsin. Yani Barış Alper'den daha iyi oynar bence.
0: İsmail Sar'ı da santrafor oynatabilirsin.
2: Evet.
0: İlginç bir şey yani. Peki diyelim ki İsmail Sar alındı. U23 kategorisinde bir kota daha oluyor Galatasaray'da. O kategoride bir orta saha oyuncusu mu yoksa bir forvet yedeğine mi gidilir veyahut da stoper yedeğine mi gidilir o zaman?
2: Ben olsam kesinlikle stoper alırdım.
0: Stoperi U23
2: yabancı
0: mı? Hatta
2: ben U23 alabiliyorsa ilk 11'i alırdım stoperi yani.
0: Yani Davinson, Abdülkerim ikilisinde şu anda mevcut bu ikilide bir problem olduğunu mu anlamalıyız?
2: Evet, ben iyi bulmuyorum ikisini.
0: Ya uyum açısından mı yoksa?
2: Yok, uyumlular zaten, hani yıllardır beraber oynuyorlar. Sadece ikisinin de formunun düştüğünü düşünüyorum.
0: Ya peki mesela atıyorum diyelim ki U23 bir oyuncu alınacak Galatasaray'a. Abdülkerim'in asıl yerine mi, yani bir sol stoper mi alınması gerekir yoksa bir sağ stoper mi Davinson'un yerine?
2: İkisi de olur. Yani ben kesinlikle birinin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence yani Türkiye Ligi için yeterliler tabii ki yani Davinson'la Abdülkerim ama ben Şampiyonlar Ligi seviyesinde çok yetersiz görüyorum ikisini.
0: Peki oraya mesela atıyorum U23 yani mesela Kaan Ayhan diyor, pardon, Ozan Kabak diye sormak istiyorum. Ozan Kabak geldiği bir denklemde o rotasyonda o beklenilen etkiyi yaratır mı? Yoksa U23 belki bir dünya yıldızı olma potansiyelinde bir oyuncuya mı gidilmesi gerekir diye soruyor.
2: Yani U23 çok üst seviye bir oyuncuya gidilmesi gerekiyor. Ozan Kabak gelse tabii ki faydası olur. Zaman zaman belki ilk 11 bile oynar. Ama bu savunma hattını da çok da yükseltmez yani. Sadece bir alternatif olur.
0: Peki yani şöyle biraz düşünüyorum, kafamda bir beyin jimnastiği yapmaya çalışıyorum. Yani Galatasaray'da şimdi Singo da var. Yani Singo ismini sonuçta çok büyük bir yatırım yapılan bir oyuncu. Yani biz buradan aslında Singo'nun da ayrılabileceği denklemini mi çıkarmalıyız? Yani sonuç olarak bir stopere bir hamle yapıldığı vakitte Singo'nun stoper rotasyonunda olmadığını mı anlamalıyız? Yani sağ bek rotasyonunda bir oyuncu mu? 6 numara rotasyonunda bir oyuncu olarak mı yorumlamalıyız Singo'yu? Singo'yu yok mu saymalıyız?
2: Ya şöyle, bence Singo evet stoper de oynayabilir, evet 6 numara da oynayabilir. Ama bence ikisini de çok üst seviyede oynamıyor. Bu adamın yeri net sağ bek. Çok iyi bir sağ bek bu arada. Ancak onun da sağlığına güvenemiyorsun. Yani sağ bek oynadığında tabii ki harcadığı efor sebebiyle daha çok sakatlığa yatkın oluyor. Zaten sakatlığa da yatkın bir oyuncu. Bence Galatasaray zaten, benim fikrim, çıkabilecek olsa bugün çıkar Singo'dan.
0: Singo'dan çıkar o zaman işler çok daha, yani transferin rotası da değişebilir. Yani
2: çünkü maaşı da çok yüksek. Ben böyle yani ben olsam bir savunma oyuncusuna bu maaşı vermem. Bunu Fenerbahçe için de söylüyorum. Fenerbahçe'nin de verdiği maaşlar çok yüksek. Özellikle sağlığına hiç güvenemediğim bir oyuncuya hiç vermem.
0: Yani Galatasaray'da da şu anda mesela Fenerbahçe'de de bir transfer hareketliliği var diyoruz ama Galatasaray'da da yani transferin son gününe kadar çok fazla hamle görecek miyiz? Yani Fenerbahçe'de böyle olacağını anlıyoruz giden gelen dengesi olarak. Galatasaray'da da bu durum olacak mı?
2: Ben
0: yani
2: iki takımdan da minimum diyorum. 3 transfer kesin görürüz diyorum. 4'e 5'e bile gidebilir yani.
0: 4'e 5'e bile gidebilir. Evet. Peki biraz da aslında rotayı Trabzonspor'a kırmak istiyorum. Son bölümde Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi biraz daha konuşuruz ama Trabzonspor'da Salah işine ne diyorsun? Yani genç oyuncular genelde çok düzenli ve sistematik maaşların olduğu bir takımdı. Salah'ın yıllık 17 milyon euroya yakın bir para kazanacağını, hatta bonusları da olacağını, bunun üzerine denklemini konuşacak olursak, oradaki takım içi hiyerarşi, takımı çok fazla değiştirmeleri ve belli başlı şeylerden dolayı bir problem olacağını mı düşünür Gökberk Özbudak, yoksa konuya biraz daha şu taraftan mı bakar? Yani Salah alabiliyorsanız alırsınız, bir tane lider oyuncudur ve oyuncular da Salah olduğu için o maaşı sorun etmeyeceklerdir diye bakıp süreçte Trabzonspor'un iyi olacağını mı düşünürsün diye sorayım.
2: Ya şöyle, ben Salah'ın alınmasına karşı değilim. Ben hiçbir genç oyuncunun da işte Salah da nasıl bu maaşı alır diyeceğini düşünmüyorum. Adam Muhammed Salah, yani çok büyük bir isim. Sadece şöyle düşünüyorum, bu isimlerin sayısı artacaksa eğer, yani bir tane daha Arabistan'dan yüksek maaşlı forvet işte
0: mesela atıyorum, Nunez ihtimali olsaydı
2: bu sayı artacaksa eğer, ben bunun Trabzon'a zarar vereceğini düşünüyorum, evet. Ama sadece Salah'ın yüksek maaş alması bence Trabzonspor açısından bir sorun değil. Ha, şunu da düşünüyorum. Şimdi bu takımın Olay gitti yerine benlik ikamesi gelmedi asla.
0: Kesin gelmedi. Malinovski Olay'ın ikamesi
2: yani
0: değil.
2: Asla değil. Santrafor'da sadece Onaçu'nun olması bence yeterli değil. Hı hı. Yani bu takıma Salah alıyorsan ben bir iddia koyuyorum demektir bu. Ben şampiyon olmak istiyorum demek. Yani Salah'ı alıp ben 5. olacağım demezsin yani.
0: %100.
2: Ya zaten geçen sene 3. bitirmiş bir takım bu. Üstüne Salah ekliyorsan ben bu takıma şampiyon olmak istiyorum diyorsundur.
0: Ve Türkiye Kupası'nı almışsın. Yani evet. Aslında hedef ve çıta yükseltmen gereken bir...
2: Sen burada artık... Evet. Hani yine Salah gibi birini al demiyorum. Ancak... Bence çok iyi bir santrafor ve çok iyi bir orta saha alması gerekiyor Trabzon'un.
0: Yani bir 6-8 oynayabilecek. Biri de santrafor yedeği mi as mı?
2: Ben nasıl alırım?
0: Onuachu'yu forma rekabetine sokulacak.
2: Evet. Yani şöyle, Onuachu'nun yedeğini adam bulursun. Çok bulursun yani. Hı hı. Ama bence orada da artık seviyenin bir tık üste çıkarılması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Peki bu, yani sonuç olarak Onuachu'nun geçtiğimiz yıl ligde Shomurodov'la beraber en çok gol atan oyuncular olduğunu biliyoruz. Yani böyle bir denklemde Onuachu'nun kulüp içinde yaratabileceği bir huzursuzluk olur mu? Yani Onuachu'nun önüne bir santrafor alındı, Onuachu yedek kaldığı denklemde. Orada bir huzursuzluk olur mu diye sorayım.
2: Olabilir, yani bilemem Onuachu'nun karakterini, ya da bunun sonuçta yönetmek yönetimin işi ve hocanın işi.
0: %100.
2: Ben yani şey diye düşünmem, ya ona açıda rahatsız olacak diye düşünmem açıkçası Trabzonspor olsam, ki onların da öyle olduğunu düşündüğünü düşünmüyorum ki. Darwin Núñez'i almak istediler. Hmm. Şimdi Darwin Núñez'i alıp ona açının yedeği yapmak saydı planları, hiç zannetmiyorum öyle, öyle bir şey olacağını. Yok, o yüzden ben Trabzon'un da planının, ben alayım da hani kötü bir adam alayım, ona açının yedeği olur diye düşündüğünü hiç zannetmiyorum.
0: Yani. Peki. Salah alan bir takım olduğu için soruyorum Trabzonspor'da. Yani bu transferler olur mu? Çok fazla transfer yaptı Trabzonspor. Giden gelen vesaire. Hakikaten yepyeni bir kadro var gibi bir durum söyleyebiliriz. Hem Ulay'ın satışı, hem Felipe Augusto'nun satışı. Bu iki oyuncudan yaklaşık 45 milyon civarı para kazanıldı. Zubkov ayrıldı sağ kanatta. Vakayeme ayrıldı. Visca tamam çok oynamıyordu ama o da ayrıldı. Şöyle bakılınca savunma hattında Batagov şu an sakat, oynayamıyor diyelim. Yoksa bir ayrılık yok savunma hattından, işte eski Ellaç'tı, Pinad'ı, Vivud'u, bunlar zaten var. Kalede Onana ile tekrar devam ediliyor ama bu çok fazla ayrılan, çok fazla gelen oyuncular var. Yani biz Trabzonspor'u bu sezon nerede göreceğiz diye soracağım ve bu transferler olur mu? Galatasaray ve Fenerbahçe için söylediğin hareketli saatler olur mu?
2: Olur mu bilmiyorum ama olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Trabzon'un hedefi şampiyonluksa eğer, bu kadro şampiyon olamaz. Yani amaç Salah'ı aldım, o beni şampiyon yapsın diye düşündüklerini zannetmiyorum. Yani Fatih Tekke'nin de böyle düşündüğünü düşünmüyorum. Yönetimin de böyle düşündüğünü düşünmüyorum. Hı hı. Ya bu takım şampiyon olacaksa eğer, mutlaka bu takıma en az 2-3 ekleme gerekiyor.
0: Valla ben de katılırım. Hatta bak, Singo ile alakalı demin sohbet ediyorduk. Dinleyicimiz Ayhan Bey demiş ki yorumcular bile bilmiyor abi. Düşünsene, matematikteki X veya Y gibi diyor. Demiş Singo ile alakalı.
2: Ya bence çok net bir sağ bek yani.
0: Öyle mi diyorsun?
2: Evet.
0: Ya ben de sağ bek olduğunu düşünüyorum. Ya belki mesela belli takımlarda, üçlü oynanan takımlarda diyelim. O zaman o sağ stoperden araya da hücuma katılan oyuncu rolünü de oynayabilecek.
2: Evet, orayı da iyi oynar.
0: Peki hani Osterwold'e şey açısından benzetiyor musun? İki oyuncu da aslında stoper de oynayabilen ama bek de oynayabilen oyuncular ve sakatlığa yatkın oyuncular. Şimdi Osterwold'in satışı konuşulabiliyorken Singo'nun satışı neden bu kadar konuşulmuyor?
2: Bence Singo çok daha iyi bir oyuncu bu arada. Çünkü ayakları daha temiz. Jaden'ın ayakları sadece hani koşmasına yarıyor açıkçası. Ama Jaden'ın maaşı düşük. Yani Avrupa'da bu maaşlar rahat veriliyor. Jaden burada aldığını yarın Roma'dan da alabilir.
0: Yani 1.8, 1.9, 2
2: evet,
0: milyon
2: yarın
0: alabilir.
2: Yarın Roma aynı parayı verebilir Jaden'a. Ancak Singo burada aldığı maaşı Avrupa'daki hiçbir kulüpten alamaz. Mümkün değil yani.
0: Yani 7 milyon ve 2 milyon aradaki fark. Jaden için beklenen para şu an sakatlıktan dolayı 20 diye anlıyorum ben.
2: Daha bile düşük olabilir. Yani.
0: Daha bile düşük olabilir. Hatta kiralık galiba.
2: Zaten soru benim anladığım zorunlu satın alma opsiyonuyla gidecek yani.
0: Yani Musaba gibi bir durum olmaz mı?
2: Yok
0: gibi.
2: Zannetmiyorum. Ben öyle bedelsiz ve bırak yani... Opsiyonsuz bir kiralama olacağını zannetmiyorum. Bence gidiyorsa zorunlu satın almayla gidiyordur.
0: Şöyle bakıyorum. Yenal Bey demiş ki Salah Osimhen özelinde sormadan biz yüksek ücretli futbolcu yönetmeyi biliyor muyuz diye sormuş Yenal Bey. Yani kulüplerimiz yüksek ücretli futbolcuları doğru yönetebiliyor mu diye sormuş. İlginç bir soru. Ne dersin?
2: Yani ben Galatasaray'ın futbolcu yönetmede çok bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçeli olarak söyleyeyim. Ama Fenerbahçe'nin bence bayağı bir sorunu var bu konu hakkında.
0: Beşiktaş'ta ne diyorsun?
2: Beşiktaş'ta çok fazla yüksek ücret futbolcu bu zamana kadar görmedik.
0: Ya bir Immobile vardı bir zamanında.
2: Ya evet, o şimdi Vlahovic formsuzdu. Var. Şimdi göreceğiz yani Vlahovic ve Trossard da göreceğiz. Trossard çok profesyonel bir oyuncu. Çok bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum ama Vlahovic de göreceğiz. Çünkü o da bir sınav bence. Yani Vlahovic'i yönetmek de bir sınav açıkçası.
0: %100 yani şimdi biz de çok kısa bir araya gidelim. Hatta son yarım saatlik dilimimizde Beşiktaş'la başlayıp aslında Fenerbahçe'ye noktayı koyarız istiyorum bugün. Çünkü ister istemez ilk bir saat Fenerbahçe konuştuk. Bu aradaki dilimde de Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ı konuşup sonra da böyle yavaş yavaş maça doğru girerken Fenerbahçe'nin bugün aslında biraz daha kendimiz tekrar edeceğiz ama ne oynamasını beklediğimiz, nasıl olacağını, bir skor tahminini, şöyle bir golleri kafamızda bir maçın senaryosunu yaşayacağımız dilimi sizlere aktaracağız. O halde çok kısa bir ara müsaadenle abi.
2: Görüşmek üzere.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Reklam.
5: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
6: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
7: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
8: Fenerbahçe hücum hattı için uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler aylardır takip ettiği yıldız oyuncuyla kanat rotasyonunu güçlendirirken gol yollarında fark yaratabilecek önemli bir silaha da kavuştu. Marsilya'da yeniden Avrupa vitrinine çıkan Greenwood burada sadece bir kanat oyuncusu olmadığını da gösterdi. Sağ kanatta, sol kanatta ve santrafor bölgesinde görev olabilen İngiliz yıldız iki ayağıyla da gol tehdidi yaratabilen özel bir hücum profiliyle öne çıkıyor. Peki Mason Greenwood kimdir? Greenwood inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Greenwood 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya geldi. Jamaika kökenli olan İngiliz oyuncu futbola Manchester United altyapısında başladı ve kısa sürede kulübün en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterildi. United altyapısında gol rakamlarıyla öne çıkan Greenwood U18 seviyesinde 34 maçta 34 gol 9 asistlik performans sergiledi. Bu üretkenlik onu kısa sürede A takıma taşımıştı. Mart 2019'da henüz 17 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında sahaya çıkan Greenwood asıl çıkışını 2019-2020 sezonunda yaptı. O sezon tüm kulvarlarda 17 gole ulaşarak George Best, Brian Kidd ve Wayne Rooney gibi isimlerin genç yaşta yakaladığı gol seviyesine ortak oldu. Manchester United formasıyla toplam 129 maça çıkan Greenwood 35 gol 12 asistlik katkı verdi. Fakat kariyerinin bu bölümü sağ dışında yaşadığı hukuki süreç nedeniyle kesintiye uğradı. Ocak 2022'de Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan Greenwood yaklaşık 1,5 yıl futboldan uzak kaldı. Şubat 2023'te hakkındaki suçlamaların düşmesinin ardındansa kariyerini yeniden inşa edeceği yeni bir döneme geçti. Bu dönemin ilk durağı Getafe oldu. 2023-24 sezonunda İspanyol ekibine kiralanan Greenwood uzun maç eksikliğine rağmen La Liga temposuna uyum sağladı. Tüm kulvarlarda 36 maçta 10 gol 6 asistlik katkı verdi ve yeniden Avrupa piyasasında konuşulmaya başladı. Kiralık sürecin ardından Manchester United'a dönen Greenwood 2024 yazında Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibinde ilk sezonda sağ kanatta oynamasına rağmen Lig 1'de 21 gole ulaştı ve Ousmane Dembele ile gol sayısında zirveyi paylaştı. Bu performansı ikinci sezonunda devam etti. 2025-26 Lig 1 sezonunda 32 maçta 16 gol 7 asistlik katkı veren Greenwood, Marsilya hücumunda skor yükünü taşımayı sürdürdü. Fenerbahçe'nin bu transferde ilgisini arttıran noktada tam olarak burasıydı. Sarı lacivertler Greenwood'da sadece bir kanat oyuncusu değil, hücumun farklı bölgelerinde skor üretebilen iki ayaklı bir bitirici profil gördü. Greenwood'un oyununda en dikkat çeken özellik iki ayağını da üst düzey kullanabilmesi. Topu sağına ya da soluna çektiğinde şut kalitesi çok fazla değişmiyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yönü kapatarak durdurmakta zorlanıyor. Ceza sahası çevresinde hızlı karar verebilmesi de onu değerli kılıyor. Fazla hazırlık yapmadan dar açıdan ve beklenmedik anda kaleyi yoklayabiliyor. Bu da...
9: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet, programımızın artık son bölümüne geldik. Gökberk Özbudak'la beraber birçok şeyi ele aldık zaten. Beşiktaş'ı konuşacağız, Fenerbahçe'yi konuşacağız son olarak. İstihbaratlarımız var tabii ki. Bir iki tane Gökberk Özbudak'ın da kaynağından birkaç tane aslında bilgi de aldık. Onları doğru zamanda veririz diye düşünüyorum ama Gökberk, son dakika haberi gelmiş galiba sana. Bir Pape Matar Sar'la alakalı kısmı alabilir miyiz senden? Yani maç kadrosuyla alakalı bir durum varmış, bir alabilir miyiz? Yani hem İsmail'e Sar'ı konuştuk ama bir de Pape Matar Sar durumunu da bir dinleyebilir miyiz abi senden?
2: Yani şimdi sosyal medyada gördüm. Pape Matar Sar Tottenham maç kadrosunda alınmamış. Orada da zaten Galatasaray Lemina'dan çıkabilirse Sar'ı almak istediği konuşuluyordu. Yani, bununla ilgilidir diye düşünüyorum ben de.
0: İki oyuncuyu da sarıyor mu Galatasaray diye aslında şöyle bir kötü
2: iki
0: bir soğuk
2: oyuncuyu espriyorum. Sararsa çok takımı ileri atar diye düşünüyorum.
0: Yani iki oyuncuyu sardığı taktikte o zaman
2: özellikle fiziken zaten Galatasaray bence ligin en fizikli takımı. Çok başka seviyeye çıkarlar Fenerbahçe ile ve Beşiktaş'la karşılaştırdığımızda.
0: Bak bir dinleyicimiz Beşiktaş konusunda aslında şöyle girmiş olalım demiş ki Beşiktaş'ta Pepe sorun yaşamıştı. Ekonomik açıdan böyle bir plansızlıkla alakalı bir durum olmuştu. O dönem oyunculardan çıkıp daha düşük profillere gittik demiş Hilmi Bey Beşiktaş tarafıyla alakalı. Bu döngü devam etti. Bu sezon değilmiş gibi. Salah bize gelseydi bu kadroda hem kendi yükselir hem de bizi yükseltebilirdi. Bence yanlış seçim yaptı Remy Abbas demiş takımın Salah menajeri.
2: Ya şimdi böyle baktığımızda Salah için konuşuyorsak tabii ki Beşiktaş'ta oynamak Trabzon'da oynamaktan daha iyi olabilir. Özellikle şu an güncel kadrolarıyla söylüyorum. Ama ben hani bir kanadı Trossard olan bir takımın da sağ kanadının Salah olması ne kadar doğru? Tabii ki Salah gelip de Beşiktaş'ta katkı vermez demiyorum. Kesin katkı verirdi. Hangi takım doğrusu olsun katkı verecek. Ama ben Beşiktaş'ın daha böyle hareketli bir profile gitmesinin Beşiktaş açısından daha doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Çok benzer düşünüyoruz. Bugün ya beni dinlediğin gibi hissettim abi. 12-2 arasındaki Galatasaray özel yayınımızda Selim Hoca ile beraberdik. Selim Feyzoğlu ile beraberdik. O da bana onunla sohbet ederken o da bana bunu sormuştu. Ben de tam aynı cümleyi kurmuştum. O yüzden de evet ilginçmiş yani. Tam %100 aynı düşünüyoruz. Peki Beşiktaş tarafına geçelim. Yani Beşiktaş tarafında sezonda kadro yavaş yavaş yapılanıyor. Alexander Nübel geldi. Ottara geldi. Salih Özcan geldi, İlhan Fakılı geldi, Vlahovic geldi, Trossard geldi. 6 tane aslında aklıma gelen şu anda belki başka da isim vardır ama 6 ismi söyleyebiliriz. Beşiktaş'ta transferin devam edeceğinin haberlerini de alıyoruz. Yani hem orta sahaya ki bir haberimiz var galiba Gökberk Özburak sende var. Sağ öne bir transfer bekleniyor ve bir tane de stoper bekleniyor. Beşiktaş'ı şu ana kadar Gökberk Özburak nasıl buldu? Bir de haberi paylaşırsa bize orta sahadaki durumla alakalı çok seviniriz.
2: Ya şöyle... Beşiktaş'ı bir kere en hazır takım bence şu an lige. ben çok beğendiğim bir hocaları var Vincenzo Italiano ve ben en güzel göze hoş gelen futbolu şu an Beşiktaş'ın oynadığını düşünüyorum. Ki daha Vlahovic bu takıma monte olmadı. Trossard da hazır değil. Yani bu halde olmasına rağmen en iyi futbol oynuyor. En iyi kadrosu var diyemem. Ki bence Beşiktaş'ın %100 böyle iyi bir oyunu varken artık bunun üstüne koyarak bir sağ kanat, bir orta saha ve bence bana kalırsa bir stoper alması gerekiyor.
0: Peki devam et abi. Bu arada kusura bakma lafını böldüm.
2: Burada da ben Salah'ın gelmemesini biraz hayırlı görüyorum Beşiktaş açısından ya. Yani daha iyisini alırlar mı? Tabii ki bilemem. Kolay da değil. Ama Beşiktaş eğer şampiyon olmak istiyorsa, ben bu yarışta olacağım diyorsa, bence çok üst düzey bir sağ kanada ve çok üst düzey bir orta sahaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
0: Yani katılmamak elde değil gerçekten. Yani seninle hani bu konuda çok benzer düşündüğümü bir kez daha ifade etmiş olayım. Tabii ki birçok şey konuşabiliriz Beşiktaş adına. Peki stoper olarak şunu soracağım. Şimdi tabii ki 6 maçta hiç gol yemeyen bir takım var. Yani Alexander Nübel'in performansını tabii ki övebiliriz bu konuda. Savunmayı övebiliriz ama şimdi Emirhan Calo ikilisi 6 maçtır gol yemiyor. Bir maçta Agbado oynadı. Agbado Calo ikilisini ya da Agbado Emirhan Agbado Calo gördük, özür dilerim. Bu tip aslında böyle 3 tane oyuncu var. Ki Felix Udokai Monza'ya doğru gitme aşamasında tam imzalar atılmadı ama artık son aşamada diyebiliriz. Oraya kesinlikle 6 maçtır gol yemeyen bu ikiliye güvenmemek mi? Yani başka bir isim mi gelmesi gerektiğine inanırsın? Calo yerine mi yoksa Emirhan yerine mi transfer? Yani Galatasaray'da sorduğum soru bu. Sağ stoper mi sol stoper mi gelmelidir diye de sorayım. Bir yabancı mı olmalı be? Bunu da sorayım.
2: Bence çok iyi bir sol stopere ihtiyaçları var. Emirhan kötü değil. Bence Türk olarak da gayet iyi bir alternatif. Ama ben şampiyon olmak isteyen bir takımın stoperiysem, yani öyle biri düşünüyorsam, Emirhan gelmez aklıma. Emirhan çok iyi bir alternatif olur bence orada. Önüne iyi bir stoper gelirse. Sağ stoperde de Calo bu sezon çok iyi başladı. Şimdi Agbado alternatif olacak. Evet, çok maliyetli bir oyuncu. Çıkılabiliyorsa tabii ki çıkılsın ama çıkılamıyorsa da yedeğinde Agbado olur yani, anladın değil mı?
0: Yani orada mesela atıyorum, yani şimdi Juventus'a gitti gerçi artık ama Lukumi ismini soracaktım. Yani Lukumi ismi gibi böyle net bir sol stoper mi gerekir?
2: Ya aslında gerçekten bir arkadaşımla konuştuğumda da onun ismini vermiştim. Hani.
0: Gerçekten.
2: Evet.

0: Lokum'un ismini vermiştim. Bence kesinlikle çok iyi olurdu Beşiktaş'a.
1: Peki orta saha kısmında bir haberimiz vardı. O haberimizi...
0: O zaten kısmı... duyulmuş bir haber. Hani herkes de az çok Beşiktaş'ı takip eden herkes biliyordur. Vlog'a resmi teklif yapılmış diye anlıyorum.
1: Ya bugün sen bana söylediğin için en azından sana sözü vereyim diye aslında öyle söyledim.
0: Bu arada bence iyi bir oyuncu. Sadece ben çok güvenmem Vlog'a yani. Bence Arans'a çok daha iyi bir oyuncu bulunabilir. O da maliyetsiz olmaz. Yani Premier Lig'den bir oyuncuyu aldığınızda genelde maliyetli oluyor. Ben yani Beşiktaş'ın harcayacak parası varsa çok daha iyi bir oyuncu bulabileceğini düşünüyorum.
1: Peki. Yani aslında Salih, Orkun ve Olayitan üçlüsünü görüyoruz. Yani bu transfer, orta sahaya transfer gerekli dediğimiz şey Olayitan'ın yerine bir transfer.
0: Evet, evet, evet. Yani şöyle, Olayitan çok iyi başladı bu arada. Benim hiç beğenmediğim bir oyuncuydu geçen
1: harfiye
0: sezon.
1: Harfiye katılır.
0: Ama bu sezon iyi oynuyor, yalan yok. Sadece ben Beşiktaş'ın oynadığı maçları çok ölçü görmüyorum. Midtjylland'ı ayırıyorum. Ama onun dışında oynadığı maçta çok ölçü görmüyorum açıkçası yani.
1: Doğru. Yani ben
0: çok
1: de...
0: düşük seviye takımlarla oynadılar.
1: Hradek
0: maçı da olsun. İşte Zalgiris. Şu an oynadıkları Zalgiris de olsun. Eyüpspor'da olsun. Yani sezon boyunca bu takımlarla oynamayacak Beşiktaş. Avrupa Ligi'nde gideceğini düşünüyorum. İlk maçı zaten 3-0 kazandılar. Avrupa Ligi'nde Olayitan ya da bugün de birkaç arkadaşımın yanındaydım. Hepsi de iyi Beşiktaşlılar. Onlar da aslında benzer şeyleri düşünüyorlardı. Olayitan evet iyi güzel. Anadolu maçlarında güzel. Küçük takımlara karşı, kendinden düşük seviye takımlara karşı evet sırıtmıyor. Ama onlar da, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani iş Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle oynarken ya da işte Avrupa Ligi'nde senden daha iyi takımlarla oynarken benim fikrim Olayitan'ın yetmeyeceği yönünde. Hay, olur. Bugüne kadar şaşırttı bu arada bu sene bizi. Belki Olayitan'dan daha da iyisi çıkar. Bunu hoca görüyordur. Belki diyordur ki ben Olayitan'dan iyisini çok paraya alırım. O yüzden Olayitan'ın yedeğini alayım ya da Orkun'un yedeğini alayım diye düşünüyor olabilir.
1: Olabilir.
0: Sonuçta ben görmüyorum burada. Vincenzo Italiano görüyor yani. O yüzden sadece fikrimi söylüyorum. Ben olsam Olayitan'ın önüne birini alırdım.
1: Ben harfiyen katılıyorum. Bu sezon hani ben de bayağı pozitif, bayağı da şaşırdım. Hatta Beşiktaş'a geldiği vakitte oyuncuyu şöyle değerlendiriyordum. Yani Olayitan Göztepe gibi ya da ne bileyim Premier Lig'de sallıyorum baş altı Crystal Palace gibi, Everton gibi bir takımda oynarsa daha iş yapabileceği. Yani liginin kazanma favorisinin orta saha oyuncusu profili olmadığının ben de görüşünde olduğum için öyle yorumluyordum. Ama çok da iyi başladığını biz de hatırlatalım. Peki sağ öne bir oyuncu alınma konusunda tabii ki konuşuluyor. Yani aslında bir U23'ü orada kullanma işi konuşuluyor. Aslında bu soruyu sorarken sağ öne alınması gereken profilin sen altını çizdin ama İlhan Fakalı'yı da soracağım. Yani İlhan Fakalı'yı hiç görme fırsatın oldu mu? Dikkat ettin mi? Sağ kanatta oynayabilir mi? Veyahut da daha böyle bir U23 kendini net kanıtlamış, şöyle sol ayaklı ve 2-3 adam geçebilip çok rahat gidebilen bir oyuncu mu gelmesi gerekir? Kim gelmesi gerekir diye soruyorum.
0: Şöyle, ben yine bugün arkadaşlarıma da konuştuğum için söylüyorum benzer mevzuyu. Ben olsam Dilane Bakva'yı kiralık düşünürdüm. Adamı eksiltebilir, şutu var, çok hızlı. Bence Beşiktaş'ın ihtiyacı olan profil bu. İlhan oynayabilir sağda ama bence ideal değil. Yani soldan kıpırdatmam onu. Bu arada ben tanımıyordum İlhan Fakalı'yı açıkçası.
1: Ben de.
0: Geldiğinde izledim ve çok beğendim. Yani bence yaşına göre çok iyi. Böyle bir Türk bulabilmek de büyük iş yani. Ve onun maaşı da büyük ihtimalle çok düşüktür. Zaten bonservis olarak da çok bir şey verilmedi.
1: Tabii.
0: O yüzden baktığınızda fiyat performansı olarak İlhan çok iyi ama ben İlhan'ı sol kanattan kıpırdatmazdım.
1: Peki Beşiktaş'ta şimdi forvet attığında şöyle bir durum oluştu. Yani bir yerli hamlesi, yani gönderilme hamlesi olur mu diye soracağım şimdi. Yang Yuoh var, Dušan Vlahović var, Semih Kılıçsoy var ve Mustafa Erhan Hekimoğlu var. Yani 4 tane Beşiktaş'ın 9 numara oynayabilecek oyuncusu var. Yani yerli 2 tane oyuncunun, tamam Beşiktaş'a çok fazla iyi performans vermediğini biliyoruz. Semih bir maçta gol attı vesaire, onu bir köşeye bıraktım ama bu iki isimden hangisi gitmeli ve kulüpler bu konuda nasıl bir reaksiyon verecektir? Yani mesela Galatasaray yerli bir yedek forvet arıyor. Semih Kılıçsoy'a sence talip olur mu? Mesela öyle bir şey sorayım. Ya da bu transfere Galatasaray nasıl bakar? En azından yedeğin yedeği olarak diye.
0: Ya Galatasaray pozitif baksa bile ben Beşiktaş'ın Semih'i ne Fenerbahçe'ye ne Galatasaray'a vereceğini zannetmiyorum. Niye rakiplerini güçlendirsin ki? Ben olsam, ya bu arada bence iki çocuk içinde gidip ayrılıp kiralık oynamaları daha mantıklı. Yani burada üçüncü santrafor olup 10 dakika bile belki süre alacaklar, almayacaklar. İkisi de gelişmeye açık oyuncular. Ya ben onların yerine oyuncular tarafından baktığımda ikisi de gitse daha iyi olur onlar için. Ama

0: Beşiktaş mutlaka zaten birinden kesin kiralık olarak çıkacaktır. Belki ikisinden de çıkar, bilmiyorum.
1: Valla süreçte göreceğiz. Biraz da Beşiktaş konuşmak istedim abi. Aslında Fenerbahçe ile alakalı bir son dakika bir istihbaratın geldiğini gördüm. Yani bana tabii ki reklam arasında bunu paylaşmıştın ama dilersen Fenerbahçe bölümüne de bu şekilde bağlayalım. Bir istihbaratın var. Tabii ki kaynağı söylemek durumunda değilsin ama lütfen onu paylaş ki oradan da Fenerbahçe kısmına bağlayalım abi.
0: Basında hep İsmail Hoca'nın Semedo'yu çok beğendiği konuşuluyor. Teklif de olduğunu duydum Semedo'ya. Hı hı. Ya çok yüksek bir teklif değil. 4-5 milyon, 6 milyonluk bir teklif. Hı
1: hı. Ama nereden geldi hocam?
0: Arabistan'dan. Hı. Ki zaten menajeri de iyi bir menajerdir. Hani götürmek hı. isterse götürür. Eğer hı. Fenerbahçe onay veriyorsa. Şöyle, ben Semedo'yu beğenmiyor değilim. Hı hı. Ama geçen sezon sakatlıktan sonra bence hiç toplayamadı. Şu anki hali de bence Greenwood'un arkasında oynamaya çok uygun bir profil değil. Semedo iyi bir oyuncu, yalan değil, ama bence Fenerbahçe uygun bir oyuncu değil. Daha tempolu, orayı sürekli giden gelen güçlü bir, yani Greenwood'un arkasında biraz toplayabilecek bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Bana kalsa ben Semedo'dan çıkıp oraya da U23 getiririm, ama dediğim gibi 15 günümüz var önümüzde. Hani ben hangi transfer ne kadar önceliklendirilir? Sonuçta her şeyi kusursuz yapabileceklerine inanmıyorum. O yüzden böyle bir şey olup olmayacağını da bilmiyorum. Belki de hiç olmayacaktır. İsmail Kartal beğeniyorsa ben Semedo'dan çıkmıyorum diyebilir.
1: Olabilir.
0: Ya bana kalsa ben çıkarım sadece. Yani.
1: Hı hı. Ya tabii ki herkesin, yani herkesin futbolla alakalı görüşü var. Bu oyun tek bir doğruyu kabul eden bir oyun değil ve biz de burada sohbet ediyoruz. Zaman zaman dinleyicilerimiz yorumlarımıza hiç katılmıyor. Zaman zaman çok katılıyor. Biz de mesela seninle aramızda sohbet ettiğimiz zaman birbirimize katılmadığımız 50 tane şey
0: vardır. Canım.
1: 50 tane de aslında katıldığımız doğru vardır. O yüzden de işte yorum ve bu tek doğrunun olmaması fikri ve futbolun aslında böyle çok enteresan şeylere de sahne olabilen yapısı bizi belki bu oyuna çok daha bağlayan bir kısımdır. Peki aslında programın başında konuşmuştuk ama biraz daha detaylı konuşmak istiyorum. Yani bugün Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşması var. Artık bizim de son böyle 7-8 dakikamız, programın son 7-8 dakikasında Gökberk Özbudağ'a göre bugün maç kaç biter? Maçı 1. dakikadan 90. dakikaya kadar şöyle kronolojik olarak kafanda bize oynar mısın? Şu dakikada Fenerbahçe topu alır, şu dakikada verir, şu dakikada baskı bekliyorum, şu dakikada rakipten şöyle bir reaksiyon bekliyorum ve muhtemel 11'i de aslında ilk başta sayarak, Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini sayarak, kendine göre ki Fenerbahçe muhtemel 11'ini sayarak, bu 11'in ışığında Konyaspor Fenerbahçe, daha doğrusu Fenerbahçe Konyaspor maçında ne olur bize kronolojik olarak anlatabilir misin abi?
0: Ya ben şöyle bekliyorum: kalede Ederson, solda Levent, sağda Semedo, stoperlerde Skriniar, Ake, önlerinde İsmail Kante. Burada da bunu İsmail Kante dememin sebebi, programın başında da söylemiştim, Guendouzi hiç dinlenmemesi. Yani en azından bu maçta bir rotasyon tek bir oyuncudan bekliyorum. Çünkü yani bence Archie ya da Levent'in oynaması takımı çok büyük etkileyecek şeyler değil. Guendouzi'nin oynamaması tabii ki etkileyecek bir şey. O yüzden büyük rotasyon olarak sadece Guendouzi'yi bekliyorum dedim. Olmayabilir yani, çünkü bu adam zaten sezonda 50-55 maç oynayabilen bir adam. Sadece hiç dinlenmemesi sebebiyle belki Lyon maçı da düşünülerek dinlendirilebilir. Önlerinde peki, Asensio bekliyorum. Sağda Greenwood, solda. Ben de neyi bekliyorum? Kerem de oynayabilir. Bu arada korkunç büyük fark da yok aralarında yani. Santrafor'da da Vedat'ı bekliyorum.
1: Yani peki o oyuna dönecek olursak, yani senaryoya, skora da gelelim de, böyle senaryodan 1'den 90'a kadar işte ilk 10 dakika şöyle olur, şöyle 15-20 gibi Fener atar ya da 15-20 gibi Konya atar gibi böyle senaryolaştırarak giderek 90. dakikada bize skora ulaştırabilir misin abi?
0: Şöyle, ben ilk 15 dakika baskılı bir oyun bekliyorum ve Fenerbahçe'nin kesinlikle ilk yarı gol bulacağını düşünüyorum. Yani ben devreye 1-0 gideceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'yi takip edenler bilir. Böyle saçma sapan gol çok yiyebilen bir takım. Ben öyle, peki, bir gol yiyeceğini de bekliyorum.
1: Ya ilk yarı 1-1'e mi geliyor maç?
0: Yok, ilk yarı 1-0 biter.
1: İlk yarı 1-0.
0: İkinci yarı.
1: Golü kim attı?
0: Golü Greenwood atar.
1: Greenwood 1-0'la perde. Aynen. Yani Fenerbahçe ilk yarı taraftar memnun bir şekilde 1-0'da soyunma odası devre arasında büfeye doğru gider mi?
0: Ne kadar memnun gider bilmiyorum. Tamam, ama yani önde gider.
1: Önde olduğu için, evet, memnun gider yani büfeye. Peki ikinci yarı başladı.
0: İkinci yarı gol yiyeceğini düşünüyorum mutlaka Fenerbahçe'nin. Dikkatsizlik olur, duran top olur. Hani çok oyun kaynaklı bir baskınlık beklemiyorum Konyaspor'dan, ama Fenerbahçe'nin zaten gol yemesi için rakibinin çok iyi oynamasına gerek yok.
1: Yani bir bire
0: geleceğini düşünüyorum.
1: Peki
0: maçında
1: Deniz Türüç gibi böyle bir hikaye olur mu yani? Eski takımına gol hikayesi gibi bir şey mi çizmeliyiz?
0: Yok, atarsa bence Kramer atar.
1: Kramer. Aynen. Peki. Bir esprili bir soru da sorayım. Kramer'in bugün saç rengi ne olur?
0: Pembe olabilir, bilmiyorum.
1: Peki devam edelim. Birbirden sonra hani herhangi bir Fenerbahçe'den bir reaksiyon veyahut da Konyaspor'un Fenerbahçe'nin düşen oyunundan sonra bir reaksiyonu olur mu?
0: Zorlanacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Yine büyük ihtimalle kapanacaktır Konyaspor öyle bir durumda. Ama ben 2-1 Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Zor bir maç bekliyorum yani.
1: Zor bir maç ama 2-1 alır Fenerbahçe, evet, evet, gibi. Peki o ikinci golü Kramer'den attırdı. Yani

0: izleyen herkes farkındadır. Fenerbahçe'nin Fenerbahçeliği, yani Fenerbahçelilerin Fenerbahçe'yi bu kadar gömmesi normal, nedeni de gelmeyen 12 yıldır şampiyonluk.
1: Bu arada ben de
0: yani kimsenin bir sabrı yok yani.
1: Canlı skorları hatırlatayım. Dakikalar 90'ı gösteriyor. Ipswich 2-1 öne geçti Sunderland karşısında. Dakika 90'da Jack Clark'ın golüyle Ipswich Sunderland önde, 2-1 önde. Everton'ı zaten izliyoruz, 2-0 önde. Çok jenerik goller gelmişti. Hem Dewsbury Ball'dan hem de Tierno Berry'den, Berry'nin golünü de sen çok güzel aktardın bizlere. Gerçekten bir spiker edasıyla bizlere çok güzel aktardın. Bu arada Nottingham Leeds maçında da bir gol geldi. Leeds United'da Anton Stach'ın attığı Stach'ın golüyle.
0: Çok iyi oyuncu.
1: Çok da iyi oyuncudur, ben de çok severim. Dakikalar 88'i gösterdiğinde deplasmanda Leeds 1-0 öne geçti. Burada ilginç bir hamle olduğunu söyleyeyim. Yani şöyle bakıyorum, Nottingham'ın ben içeride kaybedeceğini hiç düşünmüyordum. Igor Jesus'un da gol atacağını düşünüyordum ama Igor Jesus herhalde sessiz kaldı. Maçı da izlemedik ama en azından diğer iki maça böyle dönüşümlü gittik. O maçta evet bitti. Leeds 1-0 kazanıyor deplasmanda. İlk biten karşılaşma oluyor. Everton maçı 2-0 devam ediyor. Ipswich Sunderland maçında da dakikalar 90'ı gösteriyor. Bunları vurgulamış olalım. Peki Gökberk Özburak, bugün için çok çok teşekkür ederim. Var mı son cümlelerin? Yani söylemek istediğin, ligimiz hakkında söylemek istediğin herhangi bir eleştiri veyahut da bir yapıcı bir durum. Genel bir son cümlelerini alalım istiyorum abi. Ondan sonra teşekkürümüzü ederiz.
0: Ben teşekkür ederim çağırdığın için. Çok çok çok işbirliği bir lig bekliyorum. Yani geçen sene sadece 2 takımın gideceği, 3 takımın gideceği bir lig beklemiyorum. 4 takımın gideceği bir lig bekliyorum bu ligi. Ve bu gelecek 2 haftada da bütün takımlardan hareket bekliyorum transfer anlamında. O yüzden ben kadroların şu andan değil de 2 hafta sonra değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Ya bugün çok büyük yorumlar yapmamalıyız.
0: Bugün bence çok büyük yorumlar yapılmaması gerekiyor. Ben bütün takımlara en az 2-3 transfer bekliyorum. O zaman 2 hafta sonra baktığımızda kadrolara, o zaman bence daha sağlıklı yorumlar yapılır.
1: O zaman şunun sözünü alabiliyor muyuz Sayın Özbudak? Yani 2 hafta 3 hafta sonrasında sizi bir gün daha stüdyoda ağırlama şansımız olabilir mi? Böyle bir ufak bir söz alabilir miyiz?
0: Tabii canım, ne zaman çağırırsan gelirim.
1: Peki tamam, çok çok teşekkür ederim Gökberk.
0: Ben teşekkür ederim.
1: O halde bütün dinleyicilerimize de teşekkürlerimizi iletelim. Sağlıcakla kalın. Tabii ki çok değerli içeriklerimiz var. Akşamüstü, hani tam maç başlamadan bir saat önce çok değerli meslektaşım Berk Sayar sizlerle beraber olacak. Berk Sayar'ın maç programları da çok çok keyiflidir. Berk Sayar'ın programlarını da takip etmenizi öneririm. Gerçekten kendisi de çok değerli konuklarıyla, çok değerli bağlantılarıyla ve yorumlarıyla sizlerle beraber olacak. O halde bir kez daha sağlıcakla kalın ve hoşça kalın demek istiyorum.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar sala düzelme demektir. Emek, iyileşme demektir. Bir şeyin düzelmesini ifade eder. Dolayısıyla ismiyle müsemma bu adam yıllardır ismiyle milyonlarca insanı heyecanlandırır durur. İtirazım yok. Ama biz yine de analize başlamadan önce bir şeyi netleştirelim. Salah'ı konuşurken hangi Salah'tan bahsettiğimizi bilmemiz lazım. 2024-25 sezonuyla 25-26 sezonu arasında istatistiksel olarak bir makas açıklığı var. Bunu görmezden gelmek doğru olmaz. Şimdi 24-25'te Salah Premier Lig tarihinin en yüksek gol katkısı rekoruna ortak oldu. 38 maç, 29 gol, 18 asist. Liverpool şampiyonluğa taşıdı, sezon oyuncusu seçildi ve çok üst düzey bir performans. 25-26 bambaşka bir Salah portresi karşımıza çıktı. Orada da 27 maç var, 7 gol 7 asist. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gol 3 asist. Şimdi bunun dışında sık konuşulmayan ama çok önemli bir veri daha var. Dribbling başarısı yaklaşık %26'ya düşmüş durumda. Şimdi eski Salah'ı bilenler için bu rakam anlamlı çünkü o Salah kanatta birebir durumlarda gözü kapalı geçerdi. Bunu geçen sene ben gittim yerinde de izledim de eşe dosta dedim ki Salah bırakmış dedim. Bakın kelimeme dikkat edin lütfen. Bırakmış dedim. Çünkü bu rakamların, bu makas açıklığının en önemli sebebi bence abi Liverpool'un bozulan ortamının etkisi var. Arne Slot'ta yaşananlar ve benden daha iyi biliyorsunuz Liverpool'da bazı şeyler bozuldu. Takım kimyası bozuldu. Şeyi biliyorsunuz erkenden oyundan almalar.

0: falan, kontrat beklentisi falan, bunların bir sürü etkisi vardı. Yani evet, sadece sahada verilere odaklandınız, işte ön alanda top kapma rakamları son sezonlarda önemli ölçüde geriledi diyebiliriz. Ama Liverpool'daki o rock'n'roll ortamı da geriledi. Yani bireysel değil de daha kolektif de düşünmek lazım orayı. Sırf hani 34 yaşında diye tek başına verilere ihalede bırakmamak lazım. Sonuçta Dünya Kupası'nda da Mısır'ı tarihte ilk kez son 16'da gördük. O taşıdı. Ve turnuvada kilit pas sıralamasında en üst isimlerin arasına girdi. Toplam 16 kilit pası var. 90 dakika başına 4.26 kilit pas. Bu ne demek? Messi gibi, Hakimi gibi isimlerle omuz omuz olan bir rakam. Yani Salah tükenmiş bir oyuncu değil. Asistçi kimliği var, oyun zekası var, ceza sahasındaki sezgileri hala çok yüksek ve işliyor. Kaybettiği şey ya da öyle görünen şey, işte burası benim için karışık. Yani bireysel hız ve dribling kapasitesi, kazandığı şey pozisyonel olgunluk, kilit pas hassasiyeti. Hani bir laf vardır, bir boksörün en son kaybolan şey yumruğudur derler. Futbola uyarlarsak bir futbolcunun en son kaybolan şeyi tekniği ve oyun zekasıdır. Tamam. Şimdi uyarlayalım Trabzonspor'a. Ama dediğim gibi şimdi şöyle de video çekmiştim ben. Olağanüstü ve salak kelimelerini yan yana kullanmıştım geçmişte. Adamın bir yırtılma dönemi var yine Arne Slot'la. Sonra işte sözleşme krizi oldu. Benle kimse konuşmadı diye. O zaman hatta goller hep ikinci yarılarda atıyordu falan, onu da söylemiş olalım. Trabzonspor'un 4-2-3-1 sisteminde Salah'ın en doğal konumu sağ kanat. Ve bu noktada Onuachu ile kurulacak ilişki önemli. İlk akla gelen bağlantı tabii ki Salah'ın Onuachu'ya yapacağı servisler. Bunlar var ve gerçek. Onuachu geçen sezon ligin gol krallığını 22 golle bitirdi. İçeri yapılan doğru ortalar, yarı alan pasları onun için dönüşüme en hazır pozisyonlardır. Şimdi dedik ya Salah 90 dakikada 4.26 kilit pas üretebiliyor diye. Şimdi Onuachu'nun beslenme kapasitesini bu ciddi şekilde arttırır demektir. Ama bu ilişkinin tek yönlü olduğunu düşünmek de eksiklik olabilir. Çünkü Onuachu'nun varlığı da Salah'ın oyununu özgürleştirecek. Geçen sezon Onuachu olmadığında onun için alıştırılmış o orta saha organizasyonu işlevsiz kalmıştı. Şu an böyle bir durumda Salah'a gerektiğini santrafor pozisyonuna da taşıyabilirsiniz ya da çok daha farklı geçiş esaslı bir oyun kurabilirsiniz. Onuachu'nun derinliğe koşması, hava topu hakimiyeti, Salah'ın o arkada gelen koşularla ceza sahasına girmesi gibi bir toplu bir şey izleyebiliriz. Sekanslar bütünü izleyebiliriz. Yani bu ikili hem birbirine servis yapan hem de birbirinin önüne alan açan bir simbiyoz derler, yaratabilir. Yani bu kombinasyonun kağıt üzerindeki korkutuculuğu bence inkar edilemez. Bir de 4-2-3-1 dedik. Abi Aral, Muçi, Salah bir arada kağıt üstünde, yani Türk futbolu için çok heyecan verici bir üçlü bu. Yani bu üçlü arkalarındaki iki orta sahanın yükünü arttıracak. Tamam, işin doğrusu mu, ama Trabzonspor'da eminim ki Fatih Tekke de bunun farkında. Diğer yandan sette rakip savunmasına sökme baskısı yaratacak. Hem de geçiş anlarında rakip savunmayı böyle iki ateş arasında bırakacak. Muçi geçen sezon 11 gol attı. Teknik kapasitesi yüksek, dar alanda çalışıyor, asist üretiyor, gol üretiyor. Aral bence kritik bir konumda. Hem yaratıcı hem bağlantı kurucu bir rol üstleniyor. Ve Salah geliyor. Geçişlerde üçüncü bir tehdit geliyor. Rakip savunmayı dağıtacak bir caydırıcılık geliyor. Ceza sahası çevresinde topu her aldığında rakip takıma ekstra önlem geliyor. Ekstra markaj zorunluluğu doğuruyor. Bunlar da Muçi ve Aral için alan geliyor demektir. Ama bu üçlünün arkasındaki iki orta sahanın yükü, evet, göz ardı edilmemeli. Hem geçişte boşluğu kapatacak, hem topa sahip olmada denge sağlayacak. Tabii ki o yükü lig başlayınca onu konuşuruz. Tamam. Ama Trabzonspor bu kimyayı doğru kurgularsa, orta saha yapısını doğru oluşturursa, Wagner Pina'yı da ekleyelim bu tabloya. Çünkü geçen sezon sağ bekte 7 asisti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bence çok ciddi bir hücum katkısı aldı bir bekten. Çizgide etkili, dinamik, ileri çıkmaktan korkmayan bir profil ve bu profil Salah'la uyumlanırsa, yani Salah içe kestiği anlarda Pina derinliği açılabilir, çizgiyi ele alabilir, ortaları yapabilir. Pina ileri çıktı, Salah içeri kayıp oyun kurma bölgesine dahil olabilir. Yani elbette Salah'ın yük olacağı işlerden biri de Pina'nın sırtına kalacak. Onu inkar edemeyiz ama Pina da bunu kaldıracak bir oyuncu gibi durdu geçen sezon. Ve sağ koridor ciddi bir tahmin edilemezlik vaat ediyor, onu söyleyeyim. Yani rakip takımların sağ kanat savunma organizasyonunu karmaşık bir probleme dönüştürecek. Adamda enerji var, dinamizm var, Salah'ta kabiliyet var, isminin bir korkusu var. Hakikaten Trabzonspor'u bu tarafta ligin en üretken koridoru halinde izleyebiliriz. Sahada olup bitenden bağımsız olarak bu transferin bir boyutu daha var. Bu boyutu da bence küçümsemek hata olabilir. O da şu. Abi adamın Instagram'da 67 milyon takipçisi var. Belki daha fazla. Yani dünya genelinde büyük kulüplerin çoğunu geride bırakan bir kitlesel ağırlık var. Haaland da merak edecek. Falan ne yapıyor diye. Guardiola da arada bakacak. Adam zaten Afrika'nın gururu, Mısır'ın gururu. Trabzonspor formasını giydiği an o görünürlülük bambaşka bir düzeye ulaşıyor. Yani önce coğrafi boyuta bakalım. Şimdi Türkiye Orta Doğu'ya kapı olan bir ülke. Ve Trabzonspor şu ana kadar bu pazarın hiçbir kısmına da dokunamamış bir marka. Şehir olarak dokundu. Maşallah var da Arapların ilgisinin. Şey olarak bu futbol başlığında yok. Şimdi sen Mısır, Suudi Arabistan, efendime söyleyeyim Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika pazarı burada artık görünürlülük kazanıyorsun. Ve bunu sponsorluk gelirine yansıtabilirsin, bilinirliliğine yansıtabilirsin. Bir de başarıyla birleştirirsen tamam. Çünkü şimdi Salah mesela şu anda pek çok küresel dev markayla anlaşması var. Bir kısmını çekeceksin, Trabzonspor'la masaya oturacaksın yani. Bu hayalci bir senaryo olmaz. Çünkü adamlar şuna bakarlar. Salah nerede oynuyor değil de global görünürlüğüne yatırım yapıyor ya. Biz onu daha çok gösteririz diyeceksin. Mesela sosyal medya tarafında da tablo çarpıcı. Sen Salah'ı kanal olarak kullansan marka bilinirliğini katlamak için çok büyük bir fırsata dönüştürürsün. Zaten forma satışıydı, lisans üründü, bunlar göz ardı edilmiyordur. Çünkü Salah adını taşıyan ürün sadece Türkiye'de satılmaz, dışarıda da. Büyük bir potansiyeli vardır, ölçülebilir bir potansiyeli vardır. Zaten Salah'ın müzakere sürecinde biliyoruz işte %20 pay istedi, Beşiktaş sürecinde de hatırlayın. Pay çok fazla istendi falan, öyle konular vardı. Oyuncu kendi markasının değerini biliyor, onun pazarlama gücünün farkında. Bunu Trabzonspor absorbe edebilirse uzun vadede uluslararası marka değerinde de kalıcı bir sıçrama yaşayabilir. Çünkü böyledir. Böyledir abi. Adam her yerde ilgi çeker. Mesela Roma'da başarılı olmaya başlayınca abi gittiği caminin cemaatiyle bile röportaj yapmışlardı. Diyorlar ki işte cemaatten abi hacı amca diyor ki arabasını işte dışarı park ederdi. İmamla konuşurdu. Biz cemaat olarak onunla gurur duyduk. Ya oluyor böyle şeyler. Yani reklamlar, sosyal mesajlar, yardım kuruluşları, saygı mertebesi ya da çocukların kahramanı olma noktasında Muhammed Salah şahane bir isim. Şimdi Salah'a bakıyorsun, damat adayı gibi olacak ama içkisi yok, sigarası yok. Ramazan orucunu tutar, mazbut yaşar. O topraklar için kıymetli. Örnek alınabilecek görüntüler bunlar. Çok konuşmaz. Biraz İçe kapanık bir utangaçtır doğrusunu söylemek gerekirse. Sosyal medyayı iş için kullanır ama kendi açısından biraz şeydir. Çok röportaj vermez maalesef. Hiç dövmesi yoktur. Acayip saçlar falan görmezsin. Bunun bir tane haylazlığı var. Bazen arkadaşları gelirken köşeri yemeği getirirlermiş. Bilmiyorum bilir misiniz o yemeği? Böyle pirinç, makarna, mercimek, nohut, sarımsak ve domates sosuyla yapılan bir yemek. Arkadaşlarıyla ne zaman buluşsa bazen Mısır'dan bu yemeği getiriyorlar. Daha arabada, arabanın içinde çeker baba kapşonu kafasına, arabada bitirir yemeği. Yani fırlamalı bu kadar. Ama arkadaşlarıyla da hala görüşüyor, onu da söyleyelim. Köklerinden de kopmamış. Hala çocukken takıldığı yerlere giden bir adam. Çocukken gittiği kafelerde masa tenisiyle bilardo oynarmış. Bayramda akrabalarını, komşularını muhakkak ziyaret eder. Hatta bunu anlatmıştım. Çocukluk arkadaşı kaza geçiriyor bir gün. Tak ziyaretti bizimki. Tahire'de evlendi mesela ama köy yerinde de ayrı bir dün yapıyor. İnsanlara yardıma zaten devam. Böyle fonları falan var. Böyle bir adam yani. Güne sabah namazıyla falan başlıyor ya. Şeyi düşündüm biliyor musun? Fatih Tekke ile ikisi yan yana geldiğinde nasıl muhabbet döner acaba? Vallahi merak ediyorum. Hayata dair falan yani. Bak şu an benim en büyük hayalim şu olurdu bir yayıncı olarak. Sağımda Fatih Tekke hoca, solumda Salah. Sadece hayatı konuşuyoruz. Anladın mı? Hiç öyle futbol falan yok abi. Sadece hayat. Ne muhabbet döner biliyor musun? Yani hele mutluysa Salah, alışmışsa falan diyorum sana bak. Yani acayip kafalar yanar şu sohbette. Ha tersini de söyleyeyim yeri gelmişken. Salah'ın oyuncu profiline özgü bir risktir bu. Kendi koşullarının oluşmadığı, beklentisinin karşılanmadığı ortamlarda performansı aşağı doğru çeker. Onu da söyleyeyim. Oynayamamaktan nefret eder. Yani senaryo ona göre de oluşturdu. Çünkü ciddi rakamlara bağlanmış bir oyuncu. Beklenen verimi alamamak Trabzonspor'u zor bir pozisyona sokabilir. Doğru konumlandırma, sahada doğru kurgu sağlandığı takdirde ben Salah en az 2 sezonda iş yapabilir diyorum. Gözümle Liverpool'u izleyip biraz bırakmış dememe rağmen. Ama Eğer cümlesi çok önemli. Her şey doğru gittiğinde büyük kazanım. Bir şeyler ters gittiğinde ağır yüktür böyle isimler. Transfer böyle de zaten de. Ama ismin büyüklüğü açısından bu vurguyu yapmamız lazım. Güzel insanlar bu transferin doğruluğunu, yanlışlığını tartışabilir. Tartışabiliriz. Tartışacağız da. Ama ortada şu var. Salah olunca bazı planlamalar askıya alınabiliyor. Çünkü öyle bir isim. Yani muhteşem bir isim. Futbolcu olmasaydım ne olurdum bilmiyordum demişti Salah. O kadar hızlı bir adamdı ki. Hani ben de şey demiştim. Kargocu olurdu muhtemelen diye. Şimdi o hızda eksildi diye dilimi sivritmem hemen. Hakikaten çok büyük bir isim çünkü. Hem saha içi hem saha dışı. Yani Liverpool'un din değiştirdiğini söyleyen taraftarları vardı. Onu söyleyeyim. Ama en çok neye kızıyorum biliyor musun? Küçükken Salah topçu olacağım dediğinde diyorlar ki, bu bize de ders olsun diye söylüyorum genç kardeşlerime. Ya bırak diyorlar topu mopu, vatanına faydalı ol. Vatanına milletine faydalı birey ol diyor. Ne oldu şimdi? Adam top oynayarak dünya kadar adamın inancını bile etkiliyor yani. Etrafındaki insanlar onu harcamayı yemin etmişken adam gülücük saçıp durmuş yani. Ve böyle bir adam böyle bir yıldıza dönüşmüş. Yani futbolu da böyle küçümsüyorlar. İşte sadece mühendisler dünyayı kurtarır zannediyorlar ya, onun için söylüyorum. Neyse. Güzel adam yani. Bir gün vurmuş gitmiş kapısına hocanın. Sol bek oynuyor. Ondan sonra demiş beni oynat ya, forvet oynarım falan. 4 gol birden atıyor, işi döndürüyor falan. Sonra Basel'den çağrılınca da hikaye dönüşüyor. Hatta kendi ifadesidir, Basel olmasaydı böyle bir oyuncu olmazdım diyor. Oradan sonra neye dönüştü yani? Bir asırdan fazla süredir 20 lig golüne en çabuk ulaşan Liverpool oyuncusu Salah. Üstelik diğerlerinde olmayan bir yetenek daha var. O yüzden söyledim, Salah bir sosyal kahraman, bir kanaat önderi. Öyle değil mi? Hayırlı, uğurlu olsun. İlk fırsatta Trabzon'dayız, stat'tayız. İzlemek için de sabırsızlanıyoruz efendim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da N1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.

0: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
1: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
0: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Henshiners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Radio Sur.
1: Kim ne dedi? Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.
2: Galatasaray'ın geçen haftaki performansından sonra herhalde
3: bu arada maç bitti 4-0.
2: Evet.
3: Bunu da sevgili seyircilerimizle paylaşalım.
2: Çok net bir galibiyet oldu. Galatasaray çok fazla 2. 3. vitese atmaya ihtiyaç duymadan rahatlıkla kazandı diyebiliriz. Tabii Galatasaray'ın burada fikstür şansının da yanında olduğunu söylememiz lazım. Erzurumspor'la bir Ocak ya da Şubat ayında karşılaşma olasılığı oldukça ciddi, ürkütücü bir tablo oluşturabilir.
3: Hava şartları, yeni transferlerin adapte olması yani.
2: Evet.
3: Erzurum'un maça baştan

0: Başlangıç 11'i geçen sene bir alt ligde ki 11'ine çok yakın.
1: Playoff zorlayan
0: Yani biliyoruz zor
1: rekor.
0: yani şu haliyle Erzurumspor'un bu ligde tutunması çok kolay değil. Tabii ki bu Galatasaray'ın 4-0'lık galibiyetini küçümsemez. Galatasaray'da Osimhen diye bir oyuncu var. Bu ligin bir numarası. Yani tartışmasız.
2: Tartışmaz.
0: Avrupa'nın belki de en iyi santraforlarından bir tanesi. Yani iki maçta Galatasaray da toplam 4 gol bir asiste imza atmış bir oyuncu. Yani çok fark yaratıyor. Yani bugün golü atıyor, baskıyı yapıyor. Ya yani bugün Galatasaray yani çok iyi oynadı mı dersen çok iyi
1: Çok iyi.
0: oynamadı. Ama yani iki çıkarken Erzurumspor'un yaptığı hata, bir duran top golü ilk yarı 3-0 önde kapattı Galatasaray. Çok daha farklı olabilir miydi? Çok daha farklı olabilirdi ama sezonun başı olması sebebiyle Galatasaray çok da fazla efor sarf etmedi. Yani bugün ilk 11'de Sané yok. Geçtiğimiz hafta demek ki Okan Hoca Sané'nin performansından memnun kalmadı. Ben maç önü açıklamasında Okan Hoca'nın haklı bulduğum bir bölümü var. Geçen hafta yedek kulübesinden sahaya yeterince destek alamamıştık dedi. Yani bugün hamle oyuncusu olarak Sané'yi kenarda tuttu ama hamle yapacak bir durum olmadı. Yani bugün Lezli bile Galatasaray'da sonradan oyuna girdi. Niyagayı 80'de oyuna aldı. Yani bugün Galatasaray bir sürprize müsaade etmedi. Hatta şunu söyleyeyim. Eğer Galatasaray bugün de puan kaybetseydi zaten bir kaosun içinde. Derin bir kaos yaşanıyor
1: Evet.
0: kulüpte. Başkan tarafında yaşanıyor. Kemerburgaz tarafında yaşanıyor. Yönetim tarafında yaşanıyor. Abdullah Kavuş tarafında yaşanıyor. Taraftar da yaşanıyor. Yani bir mutsuzluk hakim. Bugün eğer Galatasaray bir puan kaybı yaşasaydı bu kaos daha da derinleşebilirdi. Galatasaray'ın yönetimi, başkanı, hocası, oyuncusu bugünkü 4-0'lık galibiyette derin bir nefes aldı. Bir kere onu söyleyeyim. Yeniden oyuncuların özgüveninin yerine gelmesi açısından çok değerli bir 3 puan. Haftanın başında bu 3 puanla haftayı kapatmak Galatasaray adına önemli bir avantaj. Yani yarın Fenerbahçe kendi evinde Konyaspor'la oynayacak. Oradaki bir puan kaybı Galatasaray'da moralleri daha da arttırabilir. Transfer için de artık son haftaya girildi. Yani son haftalardayız. Yani umarım Galatasaray taraftarını memnun edecek transferler yapılır. Yani bugün Galatasaray'ın oyununu değerlendireceğiz ilerleyen
1: Evet.
0: dakikalarda. Ben Galatasaray'ın kadrosu bangır bangır bağırıyor orta saha lazım diye bu takıma.
1: Kesinlikle.
0: Yani Galatasaray'ın ben mutlak surette bir orta saha transferini gündeme alması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben 23 yaş altı alırım santraforu. Demirovic'le ilgili ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Mutlaka oraya iyi bir orta saha oyuncusu şart. Benim yani yaklaşımım, bakış açım bu. Galatasaray adına kaosun daha derinleşmemesi adına önemli bir galibiyet oldu bu. 4-0'lık, 3 puanlık bir galibiyet. Galatasaray taraftarının yüzü gülüyor bugün. Onu
1: Evet.
0: söyleyeyim.
1: Şimdi geçen hafta 33 şutla kazanamayan bir Galatasaray var. Bu hafta attığı 10 tane şutun 4 tanesinde isabet bulup 4-0 kazanan bir Galatasaray var. Sen neler söylemek istersin? Şimdi Galatasaray'ın bir de transfer dönemi olmasa bile bir de Cuma günü oynanıyor maç. Hemen Galatasaray bir an önce maçı atlatıp transfer gündemine dönecekmiş gibi bir hava sezinledik. Çünkü Galatasaray bana göre 3. vitesi atmadı bugün.
2: Evet, gerek de kalmadı aslında. İlk yarıda fişi çekti. Yüzümüz uzun süre sonra gülüyor. Ya şunu söylemek lazım tabii ki Galatasaray'ın özellikle Okan Buruk döneminde en iyi yaptığı şey ön alan baskısıydı ve rakibi hataya zorlamaktı. Erzurum'da biraz kadro kalitesi ve niteliği düşük bir takım olduğu için Galatasaray en güçlü olduğu yanıyla o hücum presle, ön alan baskısıyla iki gol birden buldu ilk yarıda. Yani ilk gol duran top korner organizasyonu şelai gol. İkinci gol Yunus ön alan baskısı kazandığı top Osimhen'in pası. Üçüncü gol de hakeza aynı şekilde rakip sahada kazanılan pasta gelen gol. Ben bunu açıkçası Sara'nın 10 numara pozisyonda oynayıp Yunus'un en güçlü olduğu yer olan kanat pozisyonunda görev almasını görüyorum. Zaten Sara ve Yunus bence oyun zekası en yüksek, en kreatif oyuncuları Galatasaray'ın. Barış Alper farklı profilde bir kanat oyuncusu. Daha çok fiziksel güce dayalı bir o artısıyla fark yaratıyor. Ama Yunus oyun zekası çok daha yüksek bir futbolcu. Ve bugün özellikle bence forvet arkasında Sara'nın oynaması, Yunus'un kanatta oynaması Galatasaray'ın o organizasyonları daha net bir şekilde verimli değerlendirmesine sebebiyet verdi. Haluk abinin söylediği olay gerçekten de geçen hafta o hamle oyuncu travmasını yaşadı Okan Hoca. Hafta boyunca da zaten ya Sané'yi ya da Yunus'u kenarda bekletecekti. Çorum Futbol Kulübü'ndeki bir anlamda o hataya düşmemek için. Maç sıkışırsa en azından maçı değiştirecek bir ofansif anlamda oyuncusu olması için tercih hakkını Leroy Sané'den yana kullandı ki Sané de oyuna girdikten sonra Haluk abi sayıyordu. Son dönemde 4-5 falan top kaybı yaptı yine yani.
0: Ya inanılmaz ya. Yani, Leroy Sané. Bilmiyorum şimdi sen genel bir senin teknik yorumun aynen, çok değerli.
2: Doğru.
0: Yani, maçı sen nasıl analiz ediyorsun? Çünkü bir ara tam maç bitmek üzereydi 10 dakika kala. İki takımın da ceza sahasında toplu buluşma sayıları aynı dedin. Ben çok şaşırdım yani. Hiç öyle sanki öyle bir maç olmuyor gibiydi.
1: Yani şimdi bir kere Galatasaray'ın bana göre temel problemlerinden bir tanesi ceza sahası dışından şut atan oyuncu eksikliğiydi. Matrakol bunu kapatır mı? İzleyerek göreceğiz. Galatasaray bugün 10 tane şut attı. 4 tanesinde isabet sağladı. Burada 2.54 gol beklentisinden 4 tane gol üretti. Tabii burada rakibin savunma hataları vesaire. Bu da devreye giriyor. Galatasaray mesela rakip yarı sahada yaptığı pas 184. Yani bu Galatasaray açısından çok düşük bir rakam. Fakat buna ihtiyaç duymadı. 529 pasın 291'ini kendi sahasında yapmış bir Galatasaray var. 3 tane orta yaptı sadece Galatasaray. Bu da enteresan. Çünkü Galatasaray her sıkıştığında orta yapan bir takım. Bugün sıkışmamasının da etkisi vardır. 19 tane top çalma var. Lemina'nın burada çok ciddi bir performansı var. Lemina sanki böyle yarım saat bu ara Miyom'u ortaya koyayım sonra rölantide takılayım gibi bir oyun oynadı bugün. Galatasaray'ın tam olarak oyun anlayışını değerlendirebileceğimiz bir maç olmadığını söylemek mümkün. Çünkü Erzurumspor baskı altında inanılmaz dağılan bir takım ve Galatasaray bu ülkede baskıyı en doğru, en şiddetli, en yüksek eforla yapan takım. Senin söylediğin ek olarak şimdi birisinden feragat edecek Galatasaray. Ya Yunus'un kanat performansından ya da Gabriel Sara'nın ilk 11'de oynamasından feragat edecekti. Okan Hoca dedi ki ben Yunus'un kanat performansından feragat etmiyorum. Gabriel Sara idare etsin, Sané'yi feda ediyorum. Gabriel Sara'nın 13 tane ya da 14 tane top kaybetti.
0: Daha fazla.
1: Tabii 17. 16-17 idi en 17 son baktığımda.
0: O da çok. Bugün ben sahanın en kötüsü kim desen Sara derim. Yani ki benim yani Galatasaray'da karşı kaleye götüren kreatif oyuncularından bir tanesi. Yani çok beğendiğimiz bir oyuncu. Ama bugün yani saha performansı Galatasaray adına en kötü performanslardan bir tanesi Sara. Hiç tartışmasız. Yunus'un bugün Osimhen o top kaybında ikinci goldü galiba. Alıveri yaptılar. Osimhen'e evet, bıraktı. Çok, çok. O koşuyu devam ettirdi. Osimhen ayağının dışıyla bıraktı filan. Ama bugün Sara da o etkinliği göremedik. Yine asistini yaptı. Osimhen'in son golünde. Yani Galatasaray'ın son golünde. Dördüncü golde asisti yaptı. Ama yani benim Sara'dan beklentilerim çok daha fazla. Kendi adıma. Yani çok daha kreatif bir oyuncu çünkü.
1: Bu maç gibi daha kaç tane maç izleriz bilmiyorum ama şu datalarla Galatasaray'ın ortalama üstü herhangi bir takımı yenme ihtimali yok. Yani Erzurumspor'a bugün inanılmaz rahat bir maç geçirdi Galatasaray. Şimdi yeni transferler falan geldiği zaman daha iyi net bir şekilde değerlendireceğiz ama Erzurumspor da herhalde iyi kadro kuramamış. Yani o da düşmenin en ciddi adaylarından yani bir tanesi.
0: İyi kadro kuramamış mı yoksa kurduğu kadrodaki oyuncuları yeni mi monte ediyor? Şimdi sonradan gelen oyuncuların hepsine baktığımızda hepsi İlk Süper Lig oyuncusu. Yani Başakşehir'den gelen oyuncu var, Ebosele var, şey var, geçen sene Kayserispor'da oynayan Cardozo var. Yani geçen sene Süper Lig'de oynayan oyuncular sonradan oyuna girdiler. Bu şu demek, daha henüz takıma monte olmamış demek.
1: Yani Galatasaray ilk devreyi bitirmez muhtemelen.
0: Yani Galatasaray adına şöyle bir avantaj oldu. Hem yeni transferlerinin takıma monte edilmemiş bir Erzurumspor'la oynadı. Evet. Hem yani bu iklimde yani Erzurum'a ne zaman gitmek istersin deseler bu iklimde dersin hani Eylül'de olur ama Eylül'den sonra gitmek istemezsin oraya. Ekim, Kasım, Aralık orası artık eksiye dönüyor Erzurum'da iklim. Yani şu anda Galatasaray'ın 17-18 derecelerde falan oynandı galiba maç. 17-18 derecede güle oynaya 3 puan aldı. Rakımın yüksek olduğu kolay da bir rakım değil yani orası zor.
2: Tabii. Bir deplasman. Hoca da zaten maçını onu söyledi. Rakımdan dolayı maç başlangıcından tereddüt ediyorum şeklinde bir açıklaması var ki kolay değil yani yazın Erzurum'da o rakımda oynamak. Ama Galatasaray bugün iyi miydi? Sence iyi oynayan kaç futbolcusu var yine? 4-0 kazanmasına rağmen bunu söyleyeyim. Osimhen, bir de Yunus abi.
0: Ali Ağacı, ana planın sonuç verdiği bir gün bugün. Galatasaray geçen sene değil de ondan önceki sene Sara ile çok duran top golü buluyordu. Sara çok etkili kesiyordu. Yani geçen sene
2: yine kötü oynadı dediğimiz maçta yine kornerde ortaya

0: yapan Sara.
1: Tamam evet ama daha bir şey arıyorsun. Yani
0: tabii daha fazlasını
1: daha,
0: istiyorsun.
1: Daha kritik şut atsın istiyorsun. Şut atmıyor. Yani burada ana plan işledi ilk 45 dakikada. Oyalan baskısını tabii yaptın. Bitirdim. Önce duran toptan golü buldun. Çok erken golü bulunca daha da rahatlıyorsun tabii ki bu tip deplasmanlarda. Yani rakibin direnci de kırılıyor. Sonra çıkarken rakibin kaybettiği bir top. İkinci gol. Üçüncü gol Osimhen'in yaptığı baskının ödüllendirildiği, kalecinin çok büyük hatası ama sonuçta o baskıyı yaptığın için golü buluyorsun. İlk yarıyı 3-0 kapattıktan sonra zaten sezon başı çok zorlamanın bir manası yok. Yani ikinci 45 dakikadaki performans çok fazla konuşmam. Ama ben genel olarak yayının başında da söylediğim şeyi tekrar edeyim. Yani Galatasaray'da planlamada mutlak surette Galatasaray'ın bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı çok var. Yani bunu ben Lemina, Torreira ve Sara orta sahasıyla, yani ki Sara olmayacak muhtemelen artık Batrakov geldiğine göre santrafor arkası Batrakov oynayacak.
0: Sara'yı da oraya yazacağız.
1: Yani Sara'yı onun yedeği olarak mı yazacağız yoksa 8 numara yedeği olarak
0: şu
1: mı yazacağız?
0: Şu anki orta saha rotasyonunu yazar mısın Ali Kaybı? Katılıyor musun? Lemina, Sara, Niyaga, Kaan, İlkay,
1: Torreira,
0: Lucas, 6, Leslie, 7. Ben geçen gün şu yorum yaptım. Kuru bir kalabalık var burada.
1: Evet, çok problem orada.
0: Buraya soru işareti olmayan böyle net bir oyuncu getirmesi lazım.
1: Ali hep ben diyorum ya, burada da konuşuyoruz. Defalarca da söyledim. Her transfer döneminde Galatasaray bir orta saha oyuncusu alıyor ve bir sonraki transfer döneminde Galatasaray yine orta sahada eksiği ortaya çıkıyor. Bunun sebebi hep orayı doğru profil oyuncuyla dolduramamak. Niyaga doğru profil bir oyuncu, yatırım yaptığım bir oyuncu. Eyvallah. Ama bugün Okan Hoca 3-0'lık maçta, hatta 4-0 mıydı Niyaga girdiğinde? 4-0'da oyuna sokuyorsun.
0: Ya, i̇kinci yarı at, bir 45 dakika bir gör izle. Mi?
1: Görmüyor. Abi o da
0: hazır değilse kirala mesela.
1: Biz ondan
0: hazır
1: daha değilse. İyi. Biz ondan daha iyi demeyiz. Onlar birlikte yaşıyorlar. Belki onu 10 dakika, 15 dakika.
0: Hocanın kendi aslında gelebilecek eleştirilere de set çekmek için Niyaga'ya aslında bugün 45 dakika süre verse, yarın bir gün Niyaga'yı kiraladığında Galatasaray taraftarı sana ey hoca, bu oyuncuya biz 6,5 milyon euro verdik, Trabzonspor'un elinden aldık, niye kiralıyoruz diye tepki göstermez. Çünkü eğer yetersizse zaten taraftar der ki ya evet, Galatasaraylık şu an hazır o seviyede değil der. Tam tersi bence kendi geleceğini de düşünerek Niyaga'yı oynatması lazım Okan Hoca'nın bu konu hakkında bugün, eleştiri almamak
1: bugün için. Son derecede uygun bir ortam oluştu. İlk yarısı 3-0 bitmiş bir maç. Yani ikinci 45 dakikada Lemina'yı mı dinlendirirsin, Torreira'yı mı dinlendirirsin? Yani buralarda atabilirsin. Mesela hep şeyi konuştuk. Leslie Galatasaray'ın 18'e getirmeyeceği, 17'de bırakacağı bir oyuncu dedik. Bugün Okan Hoca ikinci 45 dakikada oyunu aldı mesela. Yani şimdi maçlardan biri düştü. Belki de Okan Hoca bizim düşündüğümüzden ama daha farklı hafta düşünüyor. Belki de sezon sonuna kadar faydalanacak.
0: Evet. Dün belki de söyledim ben. 30, iyi diyorlar. Bak, belki bu haftaki de, çalışmalarda çok iyiymiş.
1: Belki de Galatasaray Leslie'de Okan Hoca beğeniyor. Belki de devam edecek. Belki de Galatasaray sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanacak. Şimdi biz Okan Hoca yaşıyor ya oyuncularla birlikte.
0: Evet, tabii ki.
1: Ama ben ne olursa olsun hani Galatasaray'ın orada daha üst düzey bir orta saha oyuncu. Mesela Sara'yı gönderebiliyorsa her şeye rağmen Batrakov'u aldıktan sonra Sara'yı çünkü artık orası için şimdi Batrakov ana planda ya. Orayı Yunus da yedekleyebiliyor. Orayı Sara da yedekleyebiliyor. Ne bileyim Demirović alırsan belki orada önlü arkalı Osimhen'le bilmiyorum. Sen teknik olarak daha bir söyleyeceksin. Daha kırık bir 9 gibi. Orada belki ikisini birlikte oynatma imkanın da olacak. Yani o yüzden Galatasaray planlamaları yaparken, transferleri yaparken geç kaldığı bu sebeple söylüyoruz. Yani Galatasaray şimdi Demirović'i mi alacak? Batrakov'u aldı. Kanada U23 mi alacak? Galatasaray bir tane orta saha oyuncusu alacak mı? Lemina gidecek mi? Torreira gidecek mi? Torreira giderse oraya Sar mı gelecek? Gibi bir sürü bilinmeyen var ve Galatasaray bugün ikinci lig maçını oynadı. Evet. Ve bugün 21 Ağustos, 22-23, hafta başladı 24 Ağustos pazartesi günü değil mi? Doğru mu söylüyorum?
2: Doğru.
1: 24 Ağustos'ta transferin bitimine 10 günden az bir süre kalmış olacak değil mi? Transfer 2 Eylül'de mi bitiyor?
0: 2 Eylül'de. Yani Galatasaray için 2 Eylül.
1: Olacak. UEFA bir hafta de.
0: Ay yani, Şampiyonlar Ligi.
1: Aynen, bir haftan kaldı de artık. Yani iş günü olarak baktığında bir haftalık bir iş günün var. Yani 7 tane iş günün kaldı.
0: Doğru.
1: Yani buralara bırakmasın hikayeyi. Yani şimdi sen Lemina, abi şimdi senin sözleşme uzattığın oyuncuyla bugün gidecek mi gitmeyecek mi diye konuşuluyor. Sözleşme kiraladığın Leslie ile bugün Leslie devam edecek mi etmeyecek mi? 17'de bırakacaklar mı? devre arasında gönderecekler mi ya? Bugün gönderseler acaba olur mu filan diye düşünmemen lazım.
0: Bir de diğerlerini, senin söylediklerin abi, bir de Lemina, Lucas ana planın parçaları değil mi? Bir de arkaya bak abi, orta saha rotasyonu da İlkay antrenmanda falan felaket diyorlar ya. Hızlı zor yürüyor diyorlar İlkay. Kaan'dan Galatasaray taraftarının herhangi bir beklentisi var mı? Orası da soru işareti. Zaten ikisini at çöpe abi. Yani daha doğrusu at çöpe derken yanlış anlamasın ikisi de yani. Kusura bakmasınlar ama
1: sezon bitmez,
0: bir beklentisi yok, yok Galatasaray'ların ikisinden de.
1: Abi çok basit. Ben dün Trabzonspor maçını seyrettim. Aral'ı ikinci 45 dakikada oyunu aldı Fatih Tekke. Bak Aral gerçekten Galatasaray'ın neden almadığını ben dün o 45 dakikadaki performansla gördüm. Çünkü Aral kapalı savunmada birebir de çok kolay adam eksikten bir oyuncu. Yani Barış'tan daha farklı özelliği var. Yani Barış çok büyük, çok önemli bir oyuncu, çok büyük oyuncu. Ama Aral'la Barış arasında çok büyük fark var. Aral daha böyle bir çalım atan.
0: Yunus'a benziyor.
1: Tabii biraz daha kreatif bir oyuncu. Daha çalım atan, daha sıfıra inen. Orada topu kesiyormuş gibi yapıp fake'i alıp sağ ayağıyla ilk top kesebilen bir oyuncu. Yani Galatasaray Aral'ı almış olsa bugün kanat aramıyordu, onu söyleyeyim. Yani Sané, Yunus, Aral, Barış Galatasaray'ın kanat rotasyonunu güle oynaya götürebilirdi. Yani hem de Türk oyuncu. Yani buralarda çok büyük hatalar yapıldı. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan'dan çıksan, İlkay'dan çıkabiliyorsan, ikisinden çıkıp yani Salih Özcan'ı sen al. Salih Özcan doğru söylüyorum değil mi? Meşiktaş'taki oyuncu.
0: Tabii.
1: Sen alabilirdin.
0: Ve boş takdiri.
1: Yani bu planlamaları Galatasaray ya yanlış yaptı ya da
0: yanlış yaptı ortada.
1: Ya da geç kaldı. Yani belki de yaptı.
2: Belki de plan yapmakta geç kaldı.
1: Plan galiba. Yapmakta zaten çok geç kaldı. Ha. Belki de planı uygulamakta da geç kaldı. Şey Galatasaray içinde büyük bir kaos
0: sen
1: var.
0: Sen de biliyorsun. Ve bu oyuncular sana geldi yani. Sen dedin ki Salih Özcan'ın Kaan'dan ne farkı var? Yedek bırakacağım Aral'a niye 12 vereyim? Şimdi sen mesela Barış Alper'in kaldığı senaryoda aldığın kanat oyuncusu yedek kalmayacak mı?
1: Demiroviç'e ya da Barış yedek kalmayacak mı aldın?
0: Ha, mesela.
1: Ne kadar vereceksin?
0: Yani doğru bakış açısı bu.
1: Demiroviç'e aldın 25'e mal ettin. Yedek oyuncu. Abi öyle bakmayacaksın meseleye.
0: Aynen
1: bir
0: öyle.
1: De Aral'ın,
0: bir de yerli ya.
1: Ta, hikaye o zaten. Yani Galatasaray önemli yerlileri kendisinin alabileceği yerleri rakiplerine kaptırdı. Bence buralarda da büyük sorun var. Ve bak bu oyuncuları alsaydın sen, Salih'i alsaydın, Kaan'dan çıksaydın, ne bileyim Aral'ı alsaydın, bugün Galatasaray taraftarının bu kadar tepkisiyle de karşı karşıya
0: olmaz.
1: Kalmazdın.
0: Net.
1: Yani Lemina ile sözleşme uzatmasaydın, ya bugün iyi oynadı Allah'a var. Bir şey diyemem yani. İlk 45 dakika performansı iyi. Ya bugün ben mesela Davinson Sanchez'i çok beğendim. Geçen haftaki Davinson Sanchez tabii. Nerede, bu haftaki nerede? Yani geçen hafta ben ilk 45'te de beğenmiştim
0: ya.
1: Bu arada.
0: Bir ara gol bile atıyor.
1: Davinson Sanchez geçen hafta ilk 45'te de beğenmiştim ben. İkinci 45'te kadar. Abi maç eksiği yeni. Dünya Kupası'ndan geldi. Bak buralar çok kolay değil. Davinson Sanchez öyle elinin tersiyle itebileceğim bir oyuncu değil
0: canım.
1: Ya. Davinson Sanchez çok değerli bir oyuncu.
0: %100.
1: Buraları iyi planlamak lazım.

0: kim ne dedi? Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.
1: Ya geçen hafta ile bu hafta arasında şöyle bir fark var. Yani Galatasaray geçen hafta da aslında Çorum karşısında maçı kazanabilirdi. Yani son dakikalarda kazanabilirdi. Ama geçen hafta ile bu hafta arasında bugün daha fazla konsantre olan bir takım görüyoruz. Yani aşağı yukarı aynı takım oynadı bugün değil mi? Sané'nin yerine Lemina oynadı bugün. Evet. Yani oyun içindeki kurgu tabii farklı olabilir. Ya bir de bu bildiğimiz, yani geçen seneden beri Galatasaray taraftarının gözünün kapalı yazdığı bir 11 bu. Hani 10 tane ismi zaten yazıyorsun.
2: Ya zaten maçtan önce söylediler ya abi, geçen seneki
1: 2-0'lık
2: bir
1: Trabzon.
2: Sene, pardon,
1: bir önceki sene.
2: 2024-25.
1: Trabzon deplasmanı.
2: Muslera'nın Galatasaray'da forma giyerken Trabzonspor deplasmandaki kadro sadece Muslera yok, Uğurcan var.
1: Evet.
2: Geçen hafta dedim ya, 2025 model abi Galatasaray aslında, bu sahaya çıkan Galatasaray yani.
1: İşte o dönüşüm yapamadı. Yani eleştiri bölümümüz hep o zaten. Yani bugün Galatasaray 4-0 kazandı. Taraftar mutludur. Ama oynanan oyundan bir memnuniyetsizlik olabilir. Yani az önce Hikmet de rakamlarla da anlattı. Yani biraz yani kalbur üstü bir takıma karşı, ya abi işte tabii hep farklı değerlendirilebilir. Yani maç değerlendirmek lazım. O zaman da Galatasaray böyle ikinci viteste oynamayabilirdi.
3: Tabii tabii.
1: Yani o zaman da Galatasaray vitesi arttırabilirdi. Çünkü sezon başı yani biraz da bu maçlar böyle bir daha böyle bir lige adapte maçtır yani. O ne bileyim, Davinson Sanchez Dünya Kupası sonrası ikinci resmi maçı da oynuyor.

0: hazırlık maçı oynamadı. Bunlar hazırlık maçı gibi Davinson'a.
1: Bir de şey
0: maç ritmini arttıran maçlar
1: takımla yani. Takımla birlikte çalışma meselesi çok önemli bir olay. Davinson kendi kendine offside taktiği yaptı. 3 tane ayrı pozisyon izledi.
0: Bugün bir tane yine arkaya kaçırdı mesela. Çok enteresan.
1: Yani çizgi sabit. Davinson o çizginin önünde duruyor. Önünde dururken offside taktiği yaptığı pozisyon var. Ama maç esnasında senin bence çok güzel bir tespitin var abi. Bu Galatasaray taraftarının bu anda içinde bulunduğumuz duruma gösterdiği reaksiyon biraz da oyuncuların yüzünün eskimesi, bazı oyuncuların üstüne inanılmaz derecede yük binmesi. Barış Alper her sene 50 tane maç oynuyor.
2: Tabii.
1: Abdülkerim Bardakçı'ya bakıyorsun 44-45 evet. tane maç oynuyor.
0: Davinson da öyle.
1: Davinson Sanchez'i kesemiyorsun.
0: Salah'ı da öyle.
1: Evet, Salah'ı yani Singo
0: Torreira öyle.
1: Bir tam
0: öyle.
1: Sene içinde 3 kez sakatlandı. Bütün olay Salah'ı da bitti. Torreira'yı kesemiyorsun.
0: Hep aynı 11'le oynuyorsun.
1: Lemina'nın kronik 2 tane sakatlığı var ve sen buna rağmen Lemina'yı sürekli oynatmak zorundasın. Osimhen'in arkasında kimse olmadığı için onu da alamıyorsun. Şimdi Galatasaray taraftarı diyor ki tamam bu takımda bir özveri var ama eskidi artık bu takım. Yani omurgası eskidi bu takımın. Omurgası yıprandı bu takımın.
0: Abi bu adam mesela işte. Allah'ın bir yani gerçekten bir lütfu ya. Evet. Yani bu adamın yani Osimhen'in Galatasaray'da forma giyiyor olması filan yani gerçekten bazen insan böyle rüyanda görsen inanamayacağın bir durum bu. Icardi de öyleydi.
2: Tabii.
0: Yani Icardi'nin de Galatasaray'ın en büyük şansı son 4 yılda Galatasaray 4 yıl üstte şampiyon oldu ama yani en büyük şansı çok büyük oyuncularla çalışma imkanı buldu. Yani Okan Hoca da öyle. Tabii. Okan Hoca şimdi bunu yanlış anlamasınlar. Yani o Okan Hoca eleştirisi gibi değerlendirmesinler. Yani Galatasaray Icardi arkası Mertens oynadı. Geçen sene tabii. Osimhen bir önceki sene yani bir an Osim ya şöyle düşün Osimhen'i yani senin elinde Icardi ve Batshuayi varken sana Osimhen fırsatı doğdu ve aldı bu kulübü yönetenler. Bence çok doğru bir iş yaptılar. Ve Icardi çapraz bağ koparttı. Sen eğer Osimhen almamış olsaydın Galatasaray o sene şampiyon olamazdı. Osimhen seni tuttu o yarışta. Yani işte bugün yine geldiğimiz noktada Batrakol'la ilgili beklentiler çok yüksek. İnşallah Galatasaray'da Galatasaray'ı yönetenlerin, bu transferleri gerçekleştirenlerin beklentilerini karşılar. Taraftarın beklentilerini karşılar. Bir potansiyelden bahsediyoruz. Yani çok farklı. Şimdi rakamlarına baktığımız zaman çok iyi rakamları var. Gol asist rakamları müthiş. Batrakol'da
3: benim en çok sevdiğim ve hayran olduğum olay ne biliyor musun abi? Yani böyle heyecanlandırıyor. Oyuncunun kendine olan özgüveni. Yani Lokomotiv Moskova'dayken de 5 büyüklükten teklif gelirse 20 milyon euroya çıkış maddesi koydurması. Galatasaray'a gelirken de 55 milyon euroluk serbest kalma bedeli. 55 milyon euro. Evet. Diretmesi. Ya bu bir oyuncunun kendine olan özgüvenini net bir şekilde ortaya koyuyor. En yakın örneği Kim Min-jae. Singo'da da var.
0: Singo'da 60 koydurdular.
3: 60. Abi Singo'da da zaten şu an kapında olan kulüplere bakar mısın? Inter'lerin Newcastle mesela. Var piyasası. %100 bence Batrakov zaten Şampiyonlar Ligi'nde performans sergiledikten sonra belki Galatasaray'ı orada tatmin etmeyecek 55 milyon euro. Çünkü zaten bu oyuncuya sen 30 verdin.
0: Keşke koymasalardı.
3: Bir de ama gelmiyormuş abi. Diretmiş. Bunu koyarsanız gelirim
0: 75
3: demiş.
0: Koysalarmış abi.
3: Abi oyuncu belirlemiş. Oyuncu ve menajeri belirlemiş rakamı. Eğer bu maddeyi koymazsanız gelmem demiş Batrakov. Çok açık ve net. Ya o yüzden bu futbolcunun abi hani Galatasaray'ı bir basamak görüp Avrupa'da çok daha büyük bir takıma gideceğini yani.
0: Ya bu arada konuşuyoruz ya keşke öyle bir performans sergilese de 25'e aldığını 55'e satabilsen ya. Tabii bu nerede abi bizim hiç görmediğimiz bir şey bu.
3: Abi Galatasaray'ın rekoru şey? Saşa Boy değil mi? 30.
0: Evet. 35. Yani hadi evet. maç falan içinde bir paket ya 35 lira ona ya 30 değil. 30 para.
3: Gitsin 55'e. Ya tabii, yine rekor olur.
0: Tabii 55'e gitsin. Ya şimdi burada gidecek bir tane çok büyük paraya gidebilecek bir tane oyuncu var potansiyel. Gördü de. Yani 130'ları 140'ları biraz zorlasan 150'leri gördü Osimhen. Yani o da abi gerçekten hani Osimhen deyince insanın böyle yüzünde bir gülümseme oluşuyor ya. Yani
3: ne 63 gol, 16 asist, 79 bu, gol, skor katkısı 79.
0: Abi Hacı 72 60 düşün. 192 maçta Hacı, bu 76 maçta 63 60. Bu geçen sene yani geçen 2 yıl ya 1,5 yıldı. Bu adam 1,5 yıl, 2 yıl. Geçen tabii. sene yarım oynadın say yani sen Osimhen'i.
3: 34'te 20.
0: 20 maç oynadı ligde. Yani bu adam geçen sene sakatlık, işte Afrika Kupası o bu filan olmasaydı Galatasaray geçen sene bu kadar zorlanmayabilirdi şampiyonluk yarışına. Galatasaray yani yine şampiyon oldu zorlanmadık diyen olabilir ama bence zorlandı Galatasaray. Osimhen yokken çok zorlandı. İşte Osimhen'siz diye bir şey bulması lazım Galatasaray'ın. Yani Osimhen'in arkasında işte Galatasaray strateji değiştirdi. Şimdi oraya bir tane Osimhen arkası daha Osimhen'in yokluğunda problem çıkartmayacak bir oyuncuyla yola devam etmek istiyorlar. İşte o da muhtemelen Demirović. Yani bir, onları bir konuşalım. Transfer. İnsanların en çok merak ettiği konu.
3: Tabii ki.
0: Transfer. Okan Hoca'nın açıklamaları, oyuncuların açıklamaları geldiyse arkadaşlarımız onları da hazırlasınlar. Ben maç önü Okan Hoca'nın açıklamasında şeyi çok beğendim ama. Yani geçen hafta biz şeyden kulübeden oyunu atacak hamle oyuncusu sıkıntısı yaşadık. Bence Sané'nin performansından memnun değildi ama onu da çok kibarca dile getirdi yani. Sané bizim
1: için değil.
0: Değil. Yani biz Sané'yi bu kez bir hamle oyuncusu olarak değerlendiriyoruz dedi. Bu. Yani o sene değişikliği yaptık. Demene'yi aldık. Sarı'yı forvet arkasına aldık. Sarı'nın performansından da memnunum. Geçen hafta pozisyonların içindeydi. Devamında kulübeden getirecek oyuncumuzun olması önemli. Geçen hafta bunun sıkıntısını yaşamıştık diyor çok. Yani aslında Sarı'nın performansından memnun değildim ama bunu kibarca anlatıyorum.
1: Hoca fatura kestim demiyor. Demiyor. Diyor ki ben onu maçın ilerleyen dakikalarında kullanacağım.
0: Çok son derece yerinde bir açıklama.
1: Çok yani. Güzel bir iletişim aynen. dili bu arada.
0: Aynen.
1: Bu aynı açıklama.
0: Maç öncesindeki açıklama.
1: Maç öncesi açıklama. Bu Okan Hoca da bu arada bir şey söylerken başka bir şeyi işaret etme olayı yok. Çok net bir şekilde koymuş burada.
3: Zaten bu yüzden Yıldız yönetiminde evet. Okan Burun yani marka bir numara Okan Hoca Yıldız yönetiminde.
1: Ya geçen hafta onları kilidi kıramadık da. Ondan dolayı böyle bir değişiklik yaptık diyebilirdi mesela ama onu söylememiş. Özel haber. Galatasaray Demirović istiyor. Satacak mısınız? Stuttgart Sportif direktörü Fabian Wohlgemuth ekstrem bir rakamda anlaşırsak neden olmasın? Demirović'i satmayı düşünmüyoruz ama 30 milyon euro üstü bir rakama olursa veririz. Yoksa satmak zorunda değiliz. Demirović bizim için önemli bir futbolcu demiş ama bu çok klasik bir Alman çok pazarlama yani. Stratejisi.
0: Yani ne diyecek ki biz tamam Galatasaray 17 teklif etti 18'e veririz diyecek hali yok. Bu bir süreç abi şu anda. Bir süreç yürüyor Demirović'le ilgili. Bu arada hani herkes çok yakın olduğu konusunda Galatasaray'da takip eden arkadaşlarımıza bakıyorum. Yani bitirmek üzere olduğu konusunda haberler geliyor. Bendeki yani bilgi o kadar Galatasaray'ın çok yakın olduğu yönünde değil. Yani bir pazarlık yürüyor işte. Onlar 30 diyor, Galatasaray 17 diyor. Yani nerede buluşulur, buluşulabilir mi, nasıl devam edilir bilmiyorum. Ama oyuncu tarafının Galatasaray'a sıcak olduğu bilgisi var. Yani oyuncu tarafıyla ilgili bir problem olmayacağı gibi bir durum var. 4 milyon euro civarında bir rakama galiba.
3: Ben de bendeki bilgiyi ileteyim Arık abi. Hatta fotoğrafı da ekrana getirebilirsiniz. Mehmet Ersoy çok uzun süredir rahmetli babamın bir arkadaşıdır o da.
0: Allah rahmet eylesin.
3: Allah rahmet eylesin. Almanya'da Mahmut Küçük. Mahmut Küçük Allah büyük foto muhabiriydi. Aynen evet, toprağı bol olsun sağ ol Arık abi.
0: Ben yetiştim.
3: Ya çalıştın mı sen?
0: Düşün,
3: biz yetişemedik yani. Orada. Bayağı yaşlanmışsın Arık abi. Cansın. Teşekkür ediyorum. Mehmet abinin oğluyla karşılaşmışlar Stuttgart havaalanında ve nitekim de Demirović Galatasaray'la görüştüğünü doğruluyor ve önümüzdeki hafta haber bekliyorum. Galatasaray'da forma giymek istiyorum ifadesini kullanıyor. Şu anda bendeki bilgi de evet Galatasaray'ın net bir şekilde transferinde çok ciddi bir mesafe kat ettiği ve Alman kulübüyle aslında sportif direktör 30 milyon euro demiş ama 20 milyon euro bandında bir anlaşma yakın. Futbolcu da Galatasaray'a gelmeyi kabul etmiş durumda. Fakat bir anlamda Galatasaray'da tek bir kontenjan kaldığı için evet. O kontenjanın işte Demirović gibi net bir santrafor ama ki kanat olarak da ya da yardımcı oyuncu olarak da oynayabildiğini söylüyor futbol bilgisine güvendiğim isimler. Sen de biraz sonra yorumlarını yaparsın. Deyim yerindeyse Galatasaray'da gerçekten de efsane isimlerden bir tanesidir sağladığı katkıyla. Necati Ateş'e benzetiyorlar Demirović'i.
0: Kırık forvet diyorlar işte.
3: Aynen.
0: 10 numaralı da
3: fizik
0: oynadım.
3: Gücü de iyi olduğunu yani söylüyorlar.
0: Osimhen'le birlikte sadece. Oynayabilir demek o. Hı. Bilmiyorum ne diyorsun sen?
3: Şöyle bir son şey yapayım.
0: Bitirmeden bir tam o bölümü alalım ki, tabii ki. Şey yapalım.
1: Şimdi Osimhen'le birlikte oynama olasılığı oldukça yüksek bir isim. Yani maçın kilitlendiği zamanlarda ikili bir arada oynayabilirler. Görece daha fazla hücum edilmesi gereken maçlarda Batrakov önü, Demirović onun biraz daha önü Osimhen şeklinde konumlandırılabilir. Çok topla temas eden bir isim değil. Daha çok böyle gölge santrfor gibi oynayabilen bir isim. Stuttgart'ta şu anda herhalde satış sürecinde olduğundan dolayı Pejčinović'i oynatıyor. Hat-trick yaptı Pejčinović. 85'te girdi Demirović. Hani başına bir kaza bela gelmesin modunda takılıyormuş gibi görünüyor Stuttgart. Oyuncunun daha çok organize edilmiş hücumları finalize eden rolde olduğunu gördüm ben Stuttgart'tayken. Orada şöyle bir durum vardı. Deniz Undav'la birlikte oynuyorlardı. Arkalı önlü. Hmm. Deniz Undav geri çekiliyor, stoperleri sırtına alıyor. Arkada oluşan boşluğa direkt Demirović giriyor. Yani tam Osimhen alsın, süpürsün, aradaki boşluğa Demirović girsin transferi. Yani ben hamleyi böyle mi yapardım? İşte senin söylediğin şeyler Galatasaray'a bunu mecbur bırakıyor. Aralı almazsan, Salih'i almazsan bu yabancı kontenjanındaki meselede bir risk almak zorundasın. Ya kanat, ya 10 numara, ya santrfor. 10 numarayı kapattı Galatasaray, kanat yerine de Demirović santrfor aldı.
0: Yani 10 numarayı 23 yaş altı olarak kapatmak da büyük avantaj aslında.
1: Evet, çok büyük avantaj.
3: Bir de bu akşam, şimdi İbrahim abi yazmış, izliyor belli ki yayını. Selamlar olsun İbrahim abiye de. Bu akşam Hansa Rostock Stuttgart maçında Demirović'in yerine alınan Pejinović 3 gol atmış.
1: Evet.
3: 3 gol atmış. Sen Hikmet söyledi mi yoksa?
0: Ya, oynatmadı dedi.
1: Oynattı. Şeyde Demirović 85'te girdi dedi. Tamam. Pejinović de Galatasaray istemişti herhalde değil mi? Böyle bundan 1-1,5 ay kadar önce.
0: Onu bilmiyorum ben.
3: Ben de bilmiyorum. Ama yani şu var. Şu an Galatasaray'ın kararını bekliyor. Hem oyuncu hem de Stuttgart. Ben 20 milyon euro bandında tarafların çok büyük ölçüde anlaştığını duydum ki futbolcu da gelmek istiyor. İşte bu kontenjan problemi sebebiyle.
0: Ya bence bir işte yerde bir noktada tutuyorlar Ali Naci. Yani Demirović'i de bir noktada tutuyorlar. Bence başka de bir noktada tuttukları oyuncular da var. Yani bu kadar plansız olma ihtimallerini de yani bir noktadan sonra. Çünkü abi transferin bitmesine artık bir hafta 10 günlük bir mesafe kaldı yani. Yani Galatasaray'ın sonuçta bir karar verme mekanizmasında problem var. Yani Demirović karar verse Galatasaray, dediği gibi Ali Naci'nin 17 teklif etmiş, onlar 20 istiyor, 19'a bitirirsin mesela. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani sen orta sahaya oyuncuyu mesela gönderecek misin? Saray'a bir teklif var mı ya da ne bileyim?
3: İşte bu maçı bekliyordu. Şimdi ayrılık zirvesi zamanı Galatasaray'da. Hmm. Bir anlamda Erzurum
0: deplasmanını çatır çatır arka arkaya geçelim. Böyle hamleler görebilir miyiz sence?
3: Ya ben bekleyelim, öyle çok umut pompalamak istemiyorum. Aynen, sonra hayal kırıklığı söyleyeyim. Yaşıyoruz.
0: Şöyle şimdi Galatasaray'da bu planlamayı yapanlardan gelen bilgiler şöyle. Yani Galatasaray'da Lemina giderse yerine gelecek oyuncu hazır.
3: Belli, evet.
0: Yani hazır, hep böyle hazır diyorlar.
3: A, B, C planları hep olduğunu diyorlar. Söylüyor Galatasaray.
0: Hep öyle söylüyor ama sonuçta abiyiz 3 aydır bu planlar hazır konuşması yapıyoruz. Ya burada geçen hafta İbrahim abiyle yaptığımız yayında İbrahim abi dedi ki Erzurum maçı öncesi bütün transferler bitecek dedi. Abi bitecek
3: sen
0: ne
3: deme.
0: Dedin,
3: deme
0: dedim
3: deme
0: ki,
3: deme deme
0: dedim,
3: deme.
0: Dedim ki deme. İbrahim abi bitecek deme. Biteceğini söylüyorlar dedim. Çünkü biz 3 aydır bu
3: kendini bağlamadı.
0: Aynen 3 aydır bu noktadayız. Hani o geliyor, bu gidiyor. Villarreal maçı öncesi öyle, öbür sezon şey maçından önce geliyor, Çorum maçından önce olmadı. Erzurum maçından önce. Şimdi sen de diyorsun ya artık ama bunu diyebilirsin artık çünkü zaman kalmadı. Yani 2 Eylül'e kadar bitirmek zorundayız.
1: Gelmezse zaten artık şey Ocak ayına kalacak yani gelecek olanın hazır olan.
0: Ya ama şu arkadaşlar. Olmamalı bence. Yani bugün alınan sonuç 4-0'lık galibiyet çok değerlidir. Yani bu bizim takımımız yeterli sonucu çıkartmaz bugünkü 90 dakika. Kesinlikle. Bunu söyleyeyim ben.
1: Hedeflerim var. Şampiyonlar Ligi hedeflerim var. Şampiyonluk hedeflerim var. Tabii ki bu bir anda olacak değil. Süreç odaklı çalışıyoruz. Önemli olan takım, taraftarımız ve camiamız için mücadele edeceğiz. İnşallah böyle devam eder. Barış Alper'in bu açıklamayı yapmış olması da önemli. Gitti evet. Gidecek, kaldı kalacak. Söylentileri çok dolanıyor her sene.
0: Ben artık gitme ihtimali çok çok çok düşük görüyorum.
1: Galatasaray'ın o zaman iki transfer yapması gerekecek.
0: Ben çok düşük Barış görüyorum artık yani. Çünkü yani yerli oyuncu kontenjanında oynadığı için
1: bulamazsın zaten. Yani
0: mümkün değil. Şu anda yok. Öyle bir oyuncu yok. O yüzden yani Galatasaray çok anormal rakamlar görüyor olması lazım Barış Alper Yılmaz'ın transferi için. Ben de buradan sonra biraz daha tabii ki futbol bu her şey olabilir ama daha düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Ve ben Barış Alper Yılmaz'ın da iyi başlamadığını düşünüyorum evet. Sezonu. Hem geçen haftaki performansı hem bugünkü performansı yani konuşmuştuk ya ben tabii senin kadar şeye çok hakim değilim yani oyuncuların mentalinin Dünya Kupası'ndan sonraki performanslarının ne zaman peak seviyeye çıkacağı yani neye göre hazırlıyor hocalar mı hazırlıyor ki oyuncular kendilerini mi hazırlıyor bir sakatlık sebebiyle daha mı yavaş getiriyorlar yani burada bir sürü şey var yani ne derler ona çalışma metodu var hani hangi metotta ilerliyor
1: İşte kademe kademe yükseltme metodu.
0: Yani ben mesela Dünya Kupası'nın bu sezon oyuncu performanslarında daha biraz daha beklememiz gerektiğini de gerektiğini, Dünya Kupası

0: İstiyorum demiş Sebastian.
1: Abi ne diyecek ki? Gitmesini şey istiyorum diyecek hali.
0: Çok güzel bir şey böyle. Yani hani yönetim bir şey söylüyor. Teknik direktör beraber hareket ediyorlar yani.
2: Ya şimdi transfer gündemde olduğu için birçok kişiyle konuşuyoruz oyuncu hakkında. Mesela Augsburg'dayken kaptanlık yapmış. İyi profesyonel. 20-25 bandında her sezon skor katkısı var. Asiste ve golü var. Yani iyi bir oyuncu. Size'ı çok iyi bir kere. Yani eğer Galatasaray alırsa tabii ki katkı sağlar da. Bir de Stuttgart'ın bir finansal bir tesis yaptırıyorlarmış. Ya yani onlar da bir oyuncu satışı gerekiyormuş. Yani Stuttgart'ın da işine geliyor zaten. Masaya oturuyorlar, pazarlık masasına oturuyorlar zaten.
1: Zaten teklifi reddetmiyor.
2: Aynen öyle.
0: Tabii. Yani istediği rakama
1: çekmiyor. Bir rakam biraz daha yukarı çıksın diye uğraşıyor. Belki Galatasaray da o rakamı verecek. Belki Galatasaray yöneticilerinin de B planı var. Ya da belki Demirović B planı, A planını bilmiyoruz. Tabii. Yani bu transfer dönemi ya dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray A, B, C falan öyle planlar olduğunu düşünmüyorum da. Yani kuş taşa çarparsa diyorum.
0: Olması istenirdi tabii de. Tabii. Hani şimdiye kadar biz öyle bir tablo çizmedik.
1: Bir tablo çizmedi yani. 3 aylık periyotta ama şimdi...
2: Abi bu kadar bekledik ya. En doğrusunu yapsınlar.
1: Aynen.
2: Benim dileğim o. Bak, bu kadar bekledi zaten Galatasaray.
1: Ali Ağacı buradan sonra şimdi buraya kadar herkes dayağı yedi.
2: Tabii.
1: Herkes yedi dayağı. Yani buradan sonrası artık son haftaya geldik. Şimdi takımların kadrosunda düşünmediği hocam. Hep Galatasaray fırsat fırsat dediği bölümler var ya. Hani, sadece Galatasaray'ın değil. Aslında birçok takımın fırsat fırsat diye beklediği bir alandayız. Yani şimdi atıyorum. Saray'ı Galatasaray iyi bir teknik gelirse gönderir mi? Bir alan takım içinde bir fırsat olur mu bu? Tabii. Olabilir değil mi? Yani bunun gibi bir durumdan bahsediyorum. Yani biz... Şimdi buradan sonra çıkacak opsiyonlarla Galatasaray bazı oyunculardan çıkıp operasyonu yapabilir. Yani çok farklı bir şey görebiliriz. Yani şu anda biz ne bekliyoruz? İdeali Galatasaray'ın planlamasında bir tane 23 yaş altı sol kanat alacaklar. Bir tane Demirović tarzı santrafor alacaklar. Yani Demirović olur, başka biri olur ama 10 yabancının içine bir santrafor alacaklar. Yani en son
2: hücum oyuncusu,
1: alacaklar diyelim. Şimdi beklediğimiz transfer sayısı 2. Minimum 2. Belki bir orta sahadan birisi çıkarsa diye de oraya bir hazırlıktalar. Ama bir bakmışsın başka bir yere de evrilmiş olabilir iş. Yani stoperden biri çıkmış oraya stoper girmiş olabilir. Bekten birisi çıkıp bek girebilir. Bu hiç hayır deme Ali Nerci. Niye biliyor musun? Birçok şey yaşanabilir bu süreçte.
2: Ya hayır ben sadece umut vaat etmek istiyorum.
1: Hayır umut vaat etmek için söylemiyorum. Benimki de bilgi değil zaten.
2: Ben çok olası görmüyorum abi.
1: Ben şöyle ihtimal.
2: Çünkü senin hocan da çok çıkış istemiyor abi.
1: Evet. Ben şöyle ihtimal görüyorum ben. Atıyorum son dakikada Jakobs'a birisi bir teklif yapar. Sen de alternatif vardır tık diye değiştirebilirsin. Böyle şeyler yaşanabilir. Fırsattan kastım o. Yani birçok oyuncu ile ilgili şey çıkacak şimdi. Opsiyon çıkacak yani. 3 ay boyunca çıkmayan opsiyonlar bugün çıkacak. Çünkü takımlar artık bütün hazırlıklarını tamamladılar. İşte sen diyorsun Demirović niye Galatasaray'ın gündeminde? Adam yerine oyuncu almış 3 tane gol atmış diyorsun. Bak, bugün oynatmadı diyorsun. Yani Demirović zaten böyle bir fırsat. O yüzden çıkmak istiyorlar. Yani alıcısı var ve sen zaten yerine oyuncu almışım diyorsun ve çıkmak istiyorsun. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bu tip organizasyonlar görebiliriz.
0: Yanlışlıkla kadro kalitesini yükseltebilir Galatasaray.
1: Evet olabilir. Yani çünkü Osimhen'e ihtiyacın var mıydı senin?
2: Yok da. Icardi varken.
1: Icardi ve şey varken. Batshuayi. Ki Batshuayi'de o sezonun başında transfer ettin.
2: Tabii.
1: Sıfır bonservisle. Yani normalde senin Osimhen fırsatlı olsa Batshuayi'yi alır mıydın? Almazdın. Onun gibi şeyler yaşayabiliriz. Belki bir tane yaşarız. Belki iki tane yaşarız. Ne kadar yaşarız bilmiyorum ama benim böyle bir beklentim de var açık söyleyeyim. Yani kendi kulüpleriyle problem yaşayan ve Galatasaray'a uyabilecek. Sadece Galatasaray'da da değil. Bu diğer kulüplerde de bence böyle olacak. Tabii. Çünkü sen artık burayı beklediysen belki de bu sebeple bekledin. Onu da bilmiyorum.

0: Kim ne dedi? Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.
1: İbrahim abi Demiroviç olmuyor gibi anlaşıldı demiş.
2: Yok öyle bir şey yok. Yani şöyle şunu söyleyeyim bir kez daha o zaman özetleyelim. Galatasaray Stuttgart kulübüyle anlaşma sağlamış durumda. Büyük ölçüde 20 milyon euro bandında bir bonservis bedeliyle. Futbolcuyla yıllık ücret konusunda el sıkışmış durumda. Oyuncu buraya gelmek istiyor. Biraz önce de gösterdim zaten bir Türk tanıdığımızla da karşılaştık.

0: çalışmış Almanya'da ve nitekim de zaten Galatasaray'ın teklifini kabul ettiğini ve kulüpten haber beklediğini dile getiriyor. Önümüzdeki hafta netleşmesini bekliyorum diyor. Şu anda tek sebep Galatasaray'ın oraya daha iyi bir opsiyon bulur muyum, bulamaz mıyım? Bu sebeple iki tarafı da bekletiyor. Niye güldün?
1: İbrahim abi mesaj attı. Bu arada Erzurum maçından önce geliyorlar diyen ben değilim. Dursun Özbek. Ay Allah'ım.
0: Deme demiş adam sana. Dedim deme sana deme abi, deme, deme demiş abi. Temize çıkaramazsın kendini. Evet.
1: Abi benim bildiğim Tottenham'daki Sar.
2: Yani, Pape Matar Sar.
1: Yani evet. O
0: şimdi Sarları bir dakika.
1: Sar bir.
0: Sar iki.
1: Sar bir. Küçük Sar'dan başla. Yani benim orada şöyle yani bir ihtimal şöyle ihtimal orta sahadan birisi çıkarsa bir ihtimal. Doğru profil mi? Galatasaray aradı profil mi? Ne dersin?
2: Galatasaray orta sahada bence dinamizme ihtiyacı var. Yani daha yaratıcı bir hale getirmez Pape Matar Sar. Fakat daha hareketli, daha fazla topla buluşan. Şimdi bugün mesela hep şeyi eleştirdik ya, Galatasaray çok ağır oynuyor. Soldan sağa dönene kadar 4 pas yapıyor. Sağdan sola dönene kadar 4 pas yapıyor. Pape Matar Sar gider o topu alır, ters tarafa atar. Ayağı çok kaliteli, düzgün anlamında söylemiyorum ama bunları yapmaya çalışan bir isim. İşte Torreira, Sar önlerinde Batrakov üçlüsü. Pape Matar Sar'ı parlatır. Torreira'nın daha fazla top kazanmasını sağlar. Osimhen'in arkasında uydu olacak olan Batrakov'un da skor sayısını yukarıya çıkarır.
1: Lemina'dan
2: böyle bir şey alabileceğini zannetmiyorum Galatasaray. Yani bugün en fazla top kazanan oyuncu Lemina ama 3 gün sonra bir maç daha olsa aynı performans alma ihtimali büyük ihtimalle oldukça düşük olacak. Eğer Lemina yerine Pape Matar Sar ikamesi yapılabilirse Galatasaray bu oyuncuyu çok daha yüksek bedellere satar bence. Çünkü Okan Hoca'nın o temel futbol anlayışı var ya, Sebastian Hoeneß bugün Hansa Rostock maçından sonra konuşmuş. Sebastian Hoeneß de Okan Hoca'nın oyununu Bundesliga'da oynatan hoca. Hmm. Sürekli ön alan baskısı, ön tarafta ikisi birbiriyle yer değiştiren işte 10 gibi yerleşen bir santrfor. Bir de ön tarafta hedef santrfor. Kanat oyuncuları içe kat eden, şut atabilen isimler. Şimdi Demirovic mesela örnek olarak gelse benzer bir takıma gelmiş olacak. Pape Matar Sar da takımda olmayan bir profil. Galatasaray'ın uzun zamandır dolduramadığı bir profil bana göre ve adı geçen isimler içerisinde ya en doğru Sar diyeceğim de bir tanesi kanat, bir tanesi orta saha. Hani
0: olmaz.
2: Çok
0: peki Højbjerg'e ne dersin?
2: Højbjerg benim özel hayranlık beslediğim bir oyuncu.
0: Ben de.
2: Yani çok küçük yaşlardan itibaren hep aynı stabil performans. Bu dünyada çok fazla oyuncuya nasip olmuş. Hala da aynı performansta. Sahanın içerisinde nerede durması gerektiğini bilen özel bir liderlik yetisine sahip.
0: Bir de Bayern, Tottenham, Marsilya ya.
1: Marsilya'ya gitmeden önce Galatasaray o yaz evet, çok istedi.
0: Alamadı.
1: Çok istedi.
2: Kolunda
1: bonservis elindeydi galiba üstelik.
2: Evet.
1: Sıfır bonservisti, Marsilya'ya gitti. Serbest. Çok istediler. Yani o dönem hatta Højbjerg vardı, McTominay vardı ve bir oyuncu daha vardı.
0: Yine gittiler McTominay.
1: Fransa milli takımında oynuyor ya, şeye gitti.
0: Rabiot.
1: Evet. Yani bu üç oyuncuyu çok kovaladı Galatasaray. Tabii aralarında yani bana sorsan ben McTominay'ciyim yani.
2: Kesinlikle.
1: Bu transfer döneminde yokladılar
0: direkt. Galiba. Yok demiş Napoli yani. Hiç konuşmayalım bile demiş. Yani McTominay'a gitmiş Galatasaray.
1: Evet, ben de öyle duydum. McTominay'a gittiklerini duydum.
2: Abi gizli kaçıracaksın ya. McTominay kolay alınacak bir adam değil.
0: Ama Højbjerg de bence daha iyi gibi geliyor ya. Bize
1: bir
0: orada
1: Marsilya'da
0: böyle
1: sıkıntılı biliyor musun sen? Yani normalde gidiyordu. Højbjerg bir yere gidiyordu. Marsilya'dan bir yere gidiyordu. Olmadı transfer.
2: Premier Lig'de bir yer
1: dönüyordu. Premier Lig'e dönüyordu. Bir şey oldu ama olmadı. Transfer olmadı. Yani Galatasaray belki ilgilense biliyorum. Tercih eder mi Türkiye Ligi'ne gelmeyi bilmiyorum ama
2: bir de büyük değil herhalde.
1: Bu kez almaya daha yakın olur. Ama ben şeyi bilmiyorum. Hani tamamen varsayım üzerine konuşuyorum.
0: Okan Hoca transferle alakalı konuşmuş.
1: Konuşmuş evet.
0: Getirecek miyiz? Sana?
2: Transferlere bu hafta karar vereceğiz. Görüştüğümüz, cevap beklediğimiz oyuncular var.
1: Hocam acele etmeyin ya.
2: Ya evet daha vakit var.
1: Daha var hocam, Eylül 2'ye kadar evet. Var ya.
2: Bu kadar mı arkadaşlar? Devam varsa alalım. Ya transferlere var, bu kadar var. Mı bahsetmiş Okan Hoca?
1: Var yok.
0: Var ya, tweet atmış.
2: Bir genç, bir ana geliyor. Kontenjan için çalışmamız sürüyor. Santrfor genç veya yaşı büyük aynı şekilde. Kanatta da aynı şekilde opsiyonlarımız var. Görüştüğümüz oyuncular var. Bu hafta net kararımızı vereceğiz demiş.
1: Yani hem 23 yaş altı santraforla görüşüyoruz.
2: Çaprazlama diyor. Yapmış
1: evet,
2: orada.
1: İkisinde de var. İki alternatifli gidiyoruz diyor yani.
2: Transferleri yaptıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne hazır olacağız. Transfer dönemi bitene kadar artabilir, değişebilir. Farklı yere de transfer yapabiliriz. Hemen senin dediğin tarafa geliyor bu iş.
1: Olabilir abi.

0: şey olabilir. Yani çünkü niye biliyor musun? Ben Okan Hoca'nın da abi yolda karar değişebilir. Bunu ben çok anlayışla karşılıyorum. Neden bunu? Değişti zaten. Galatasaray normal şartlarda Osimhen arkasında 23 yaş altı almak istiyordu. Sonra Dursun Özbek dedi ki ya Allah korusun Osimhen'e bir şey olursa biz ne yaparız dedi. Stratejiyi değiştirdi. Belki yarın aynı strateji 23 yaş altta Osimhen'in yokluğunda da orayı doldurabilecek bir oyuncu bulursun. Yine değiştirebilirsin.
1: Çok özel bir oyuncu için değiştirir onu. Mesela İsmail Esar onlardan bir tanesi.
0: Ama o da tam oranın oyuncusu mu yani? Abi, biraz kanat oyuncusu abi, o da.
1: Sağ kanat, sol kanat, forvet arkası oynayabiliyor ama yani özel bir futbolcu olduğu için Galatasaray şansını deniyor. Oyuncu gelmek istiyor. Orası bir artı olabilir ama Crystal Palace'ın 60 milyon euroluk talebini Galatasaray kırabilir mi? Orası soru işareti. Fakat işte geçen gün ya da önceki gün Fabrizio Romano galiba tweet atmış. Yani oyuncu bir kere net bir şekilde Galatasaray'a gelmek istiyor ve iki gündür de antrenmanlara çıkmamış Crystal Palace maçında. Muhtemelen
2: bugün
1: de
2: İngiliz basında gördüm.
1: Yarınki Everton maçında da oynamayacağım demiş oyuncu. Ben Galatasaray'a gitmek istiyorum. Bu şekilde Galatasaray istediği rakamlara kırabilir mi İsmail Asar'ı? Bekleyip göreceğiz. Çünkü Galatasaray'ın masada 35 milyon euroluk resmi teklifi var ama İngilizler reddetti. Şimdi orada futbolcu bir anlamda yangın çıkardı. Beni satmak ama abi satacaksınız. Şampiyonlar Ligi'ne gideceksiniz.
0: İsmail aldığın zaman Demirovic'i almıyorsun.
1: Tabii. Zaten o yüzden bekletiyorsun Demirovic'i.
0: Aynen. İşte buralarda biraz böyle bir beklemek lazım abi. Neden beklemek lazım diyorum? Yani şimdi hiç yanlış anlama. Senin verdiğin bilgiler doğrusu değil. Bizim bilmediğimiz başka işler de var bence. Yani biraz perde arkasından da başka gizli yürütülen operasyonlar var. Ben biraz hani medyaya biraz oyalanmak için isimler atıldığını da düşünüyorum. Yani bir anda bambaşka bir şeyle de karşı karşıya kalabilir.
1: Ya iyisi olsun da.
0: Ya mesela Galatasaray Betis'e giden bir oyuncu var ya.
1: Evet. Onu istedi ama futbolcu gelmedi.
0: Tamam. Ona da teklif.
1: Neydi?
2: Parrot.
0: Yani onunla da mesela Troy Parrot. Yani o bir şey yaptılar.
1: Şeyin Demirovic'in önünde Troy Parrot vardı.
2: Çok iyi bir sanatçı.
1: Ve rakamları da aynı miktarda 20 milyon euro bandında futbolcu sadece ben ikinci adam olmam. Osimhen'in arkasına gelmem.
0: Abi Osimhen arkasına transfer yapmak da kolaydı.
1: Tabii abi.
2: Abi hiç oynamama ihtimali
1: var. Ya şey dinledin mi abi? Charlotte'un menajerinin verdiği yanıt. Charlotte'un menajerini arıyor Galatasaray Kulübü. Menajer sadece şunu söylüyor. Osimhen'i mi satıyorsunuz? Hı, hani aynen. Niye bizi arıyorsunuz? Biz sadece birinci golcü
0: abi, çok basit bir şey söyleyeyim size. Geçen sene 20 gole katkı yaptı Icardi. Icardi'nin esamesi okumuyor Osimhen'in evet. Arkasına yani.
2: Aynen
0: öyle. Anlatabiliyor muyum? Çok kolay değil yani Osimhen'in arkasına.
2: Ya 4 sezonda Galatasaray'ın en golcü yabancısı olmuş bir isim. Hemen unutuldu yani Osimhen.
0: Abi bu da 2 sezon olmadı. Geçen sene yarısını oynadı düşün. 63 gol atmış. 192 maçta Hacı 72 atmış. Hacı penaltıları da atıyordu.
2: Evet. Hacı penaltıcı.
1: Höyberg de bugün gol atmış bu arada. Marsilya'da.
2: Galatasaray herkesi yazmışlar. Taşıyor yukarıya form olarak.
0: Ama Höyberg şöyle düşünmesin Galatasaray taraftarı. İlgilendiği anlamı da söylemedik yani. Bizim tabii beğendiğimiz oyuncu
2: çok makul.
1: Ama şey de var abi.
0: Neydi?
1: Listede.
2: Hangi listeleri diye karıştırdım.
0: Ya yani abi şimdi bir oyuncu 76 maçta 63 gol atmış, bir de asisti de var. Yani bugün bir de asist de yaptı. 16 mı? 15 mi? 14 mü? Öyle bir asisti de var Osimhen'in.
2: Abi şey bir kere her maçta gol katkısı var Osimhen'in.
0: Evet, inanılmaz.
1: Tabii.
2: Yani kesinlikle ya asist ya gol. Çünkü maç başına gol katkısını dahil ettiğin zaman asisti de golü de üst üste koyduğun zaman mutlaka 1.1 falan yapıyor
0: Osimhen. Abi kısa olma arkası koşu yapıyor mu?
2: Yapıyor.
0: Yani ön direğe koşu yapıyor mu? Yapıyorum. Arka direğe yapıyor mu?
2: Hava
0: hakimiyeti var mı? Ayağı 3 metre kaldırıyor mu? Yani her şeyi yapıyor abi bu adam.
2: O ayağı her yere sokuyor.
0: Her yere sokuyor abi. İnanılmaz yani. Ben
2: korkmuyor da.
0: Hiç korkusuz, gözü kara. Ya düşünsene abi adam maskeyle ve yani öyle az buz diye kaç tane ameliyat geçirmiş şeyi var. O kafayı her yere sokuyor abi.
2: Abi biz
0: öyle
2: deniz gözlüğüyle konforlu hareket edemiyoruz. Evet,
0: aynen. İnanılmaz.
2: Suyun altındayken.
0: Abi çok büyük bir oyuncusu var Galatasaray'ın. İşte geçen hafta da söyledim ya hani bu yıl şampiyonluğu hayal ettiren oyuncuların başında geliyor. En azından bana başında geliyor.
2: Hani. Türk futbol tarihine daha büyüğü gelmeyebilir Osimhen ya. O çok iddialı bir söylem olabilir ama
1: yani geçen bu UEFA mı yapmış, FIFA mı yapmış dünyadaki en iyi santraforlar orada 8. ya da 9. sıradaydı Victor Osimhen.
0: Ben onların önüne yukarıya çok çıkartırım. Lautaro Martinez'den

0: daha yukarıya yazarım
1: Tabii
0: mesela.
1: canım, net.
0: Lautaro'yu daha yukarıda yazmışlardı. Yani birkaç oyuncuyu ben Osimhen'den daha üst seviye görürüm. Onlardan bir tanesi Harry Kane, öbürü Haaland. Yani onun dışında
1: Üçüncü
0: hani
1: de zor olur.
0: Mbappé'yi falan santrafor saymadığım için söylüyorum. Hani Mbappé benim için bir kanat oyuncusu yani. Sol
1: Bence de
0: ön
1: öyle.
0: oyuncusu. Yani santrafor değil.
1: İstediği kadar en önde
0: Yani nerede
1: oynayabilir.
0: oynatırsan oynat.
1: Tabii
0: Ama
1: canım.
0: ben yani ilk üçe yazarım abi Osimhen'i. Yani Haaland ve Kane'den sonra yazacağım oyuncudur benim.
1: Yani Bayern'le City'nin haricinde de bütün takımların as santrforu olur herhalde. Real
0: Hep
1: Madrid'i, Barcelona'sı, kimi
0: hepsinin olur.
1: sayarsan say.
0: Hepsinin olur.
1: Şimdi Galatasaray'ın transfer gündemine geldik. Galatasaray'dan gidecek olanları da hafta içerisinde sürekli bir Galatasaray'dan birileri gidecek haberi pompalandı. Singo'nun adı geçti, Şalay'ın adı geçti. Torreira işte menajerine bana kulüp bul dedi diye haberler yapıldı. Arkasından Lemina'yla sözleşme fesine gidilebilir dendi. Ya da bonservisli transfer. Lezli'den de çıkılabilir denildi. Şimdi 5 tane adamın ismi geçiyor ve bu 5 adam bugün hepsi forma giydi Galatasaray'da.
2: Ben sadece olmayanları söyleyeyim. Yani daha doğrusu şu anda ayrılığın yaşanmayacağı iki isim. Yani Singo ile ayrılmayacak. Singo çok net aslında. Teklif var. Hatta belki de en kolay çıkabileceğin oyuncu konumunda. Fakat Singo çok açık
0: Üstelik
2: bir şekilde.
0: verdiğim bonservisi de çıkartarak.
2: Tabii.
0: Yani
2: Artı yazarak.
0: söylenen rakam o. Kırklar falan konuşuluyor
2: Aynen.
0: yani.
2: Artı yazarak ama futbolcu çok açık bir şekilde. Ben Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla oynayacağım. Ve Premier Lig benim hayalim, Top 6 dediğimiz takımlara gitmek istiyorum diyor Singo. Ve bu yüzden de Singo bu
1: Çok
2: kategoride
1: güzel olur.
2: değerlendirebileceğimiz bir oyuncu değil. Onu eleyelim. Şelai'ye teklif yok. Şelai'nin menajerinin özellikle içeride bu haberleri pompaladığı söyleniyor. Ama Şelai için Galatasaray'a gelen hani resmi herhangi bir teklif yok.
1: Menajer içeride çalıştığı kadar dışarıda çalışsa
0: Lezzetli Galatasaray'ı getirdi ama.
2: aynen. Lezli'yi getiren Şelay'ın menajeri.
0: İçeride iyi çalışıyor.
2: bunun dışında Leslie'nin fesi ben duymadım açıkçası. Giderek performansını arttırdığı söyleniyor ki bunu yapabilir misin Premier Lig?
0: Abi bir de
2: Yani İngiliz
0: oyuncu bir ay
2: kulübüne
0: önce kendi arzu etmediği sürece bunu yapamaz yani.
2: tabii
0: Tabii.
2: ki.
0: Bir de yani kulüp kurumsal kimliğine
2: Abi
0: de
2: bir de bak
0: doğru bir durum değil
2: kapıyı
0: bu.
2: çalıyorsun abi Leipzig'ten oyuncu almak istiyorsun diyor ki sen
0: Yani
2: 2023-24'te
0: bunlar
2: Angelinho'yu 19'da bıraktın. Bana geri
0: senin
2: yolladın yok
0: reputasyonunu
2: kardeşim. Tabii
0: bozuyor işte
2: abi.
0: bunlar. Bunlar problemli işler.
2: Yani o
0: Yani.
2: yüzden Leslie de onu da geçelim.
1: Angelinho'da Galatasaray taraftarı şey oldu. Matematik profesörü oldu
2: Ha bir de Şampiyonlar Ligi bütün
1: zaten.
2: üst düzey maçlarda oynattın. Süper Lig'de 8 maçı varmış
0: Bir
2: abi
0: tane üst düzey maçta
2: Angelinho.
0: oynatmadım. Bayern Münih maçında.
1: Orada da kağıt
2: Tek.
1: var.
2: Tek. Ama hayır 8 Süper Lig maçında oynamasın. Böyle bir oyuncunun. Çünkü barajı geçmesin dedi.
1: Roma'ya da gitti. Çok büyük iş yaptı
2: Tabii.
1: aslında.
0: Sonra da şu anda şeyde galiba Arabistan'da oynuyor. Arap
1: Evet.
0: Yarımadası'nda.
1: İyi de paraya gitti.
0: Evet.
1: Roma bir
0: Abi
1: destek
0: zaten
1: falan
0: çok iyi
1: kazandı.
0: oyuncuydu.
1: Bence
0: Ama
2: de çok
0: orada
2: iyi.
0: da
2: Net.
0: biliyorsun Galatasaray üçlü oynayacak diye Angelinho geldi. Dört diye döndü. Sonra geçen devre arasında sağ bek neydi?
2: Frankowski.
0: Frankowski. O Singo.
1: Bence Singo da evet. Tam onu
2: Abi
1: diyecektim.
2: üçlü oynamak için Galatasaray'da ciddi para verdi ya.
0: Abi üçlü niye oynamak istiyordu Galatasaray? Çünkü Icardi ile Osimhen'i birlikte oynatmak istiyordu Okan Hoca. Bak bunu anlayabilirim ben. Ama yani önlü arkalı denedi bir Kocaeli maçtaki ben yediğim en büyük linçlerden birini yedim. Al işte senin yüzünden puan kaybettim. Ya ben karar verdim abi. Galatasaray teknik direktörü oynattı. Yani ki
1: Ama abi
0: ben
1: sanki sen böyle herhangi bir şey söyleyince de linç yiyorsun
0: hayır.
1: gibi.
0: Abi ben Osimhen'le Icardi'nin birlikte oynadığı bir formülü görmemiz gerektiğini
1: Tabii ki.
0: düşünüyordum geçen sene. Yani çünkü Icardi'yi abi Icardi şimdi gitmiş bir oyuncu ama yani gerçekten çok büyük bir oyuncuydu Icardi. Icardi'yi biz biraz son döneminde biraz haksızlık da ettik bence. Yani ben de kendimi de işine daha işin içine dahil ederek söylüyorum. Yani geçen yıl şimdi daha sen geçen sene 20 değil mi tabelası kaç? Ben hep 20 diyorum da.
2: Icardi 14 en çok gol atan.
0: Asistiyle beraber
2: Ha.
0: 20. Aşağı yukarı 20 gole katkı yapmış bir oyuncu. Şimdi o yok bugün. Yani onun yerine aldığın oyuncu 20 gole katkı yapabilecek mi acaba bu sezon?
1: Yani direkt yerine biri alınmadı zaten. Alınacak olan oyuncudan da beklenen minimum performans Icardi'nin geçen sezonki performansı
2: Tabii.
1: olacak.
0: Icardi'nin performansı abi hiç beğenmedik. Hatırla
1: Ya.
0: yürüyor dedik. Koşamıyor. Fiziksel olarak
2: Ona
0: problemli.
2: rağmen.
0: O bu filan. Yani tabelası 20.
1: Şöyle bir durum söz konusu. Şimdi senin söylediğin kötü bir fikir olmayabilir. Niye? Mertens sahte 9 olarak, yani Messi'den sonra dünyanın en önemli sahte 9'uydu. Napoli'de yıllarca bu işi yürüttü. Ki Mertens Galatasaray'a gelmeden önce en son 12 yıl önce 10 numara oynamıştı mesela. Galatasaray'a geldi, 10 numara olarak forma giydi ve takımı şahlandırdı. Pres mekaniğini o tetikledi, Icardi ile birlikte

0: kurdukları
1: kombinasyonlar
0: müthişti.
1: İnanılmazdı ya. O Önal'ın baskısında Icardi ile Mertens, düşün, yaşları da farklı. Çok efor sarf etmeyerek. Sadece pozisyon, evet, doğru pozisyon alarak.
0: Çok zeki oyuncular. Evet. İkisi de oyun bilgileri çok yüksek. Icardi'den de bunu görmeyi bekledim. Tabii doğal olarak Mertens'in yaptığını Icardi de teorik olarak yapabilir ama Icardi fiziksel olarak çok orada değildi. Ya, o kafada... Ya,
1: Mertens Icardi deyince bir Alanya deplasmanında Mertens'in Icardi'ye bir pası var. Çaprazdan Icardi bir topa vuruşu var filan. O golü hiç unutamıyorum.
0: Şey, sağ içten
1: bir sola doğru. Bir anda zınk diye böyle, yani bir 3 saniye içinde gol oldu yani. Nasıl olduğunu böyle şey, topu filede gördün. Ağlarda gördün.
0: Mertens çok acayip büyük oyuncuydu. Galatasaray'ın ondan faydalanması lazım diye.
1: Yani, keşke yani bir takımla yönetim arasındaki dengeyi sağlayacak o kurguda ilk. Bir de abi şöyle oluyor. Ben Galatasaray'da en çok can sıkıcı meseleler o. Yani Mertens gibi bir oyuncu profile ihtiyaç varsa takımla yönetim arasında köprü olacak bir isme ihtiyaç, evet, varsa Mertens'e teklif yaptık, kabul etmedi. Eraf'a mı kaldıracağız? Yani Mertens'siz olmuyor mu bu?
2: Evet.
1: Atıyorum Ali Naci'yi getir. Mesela Hikmet'i getir. Eğer böyle bir profile ihtiyaç varsa. Yani işte hep söylüyorum ya, Okan Hoca, Dursun Hoca ayrılıyor, yerine kimse gelmiyor. Ayhan Akman ayrılıyor, kimse gelmiyor. Ya o zaman benim kafamda
0: transfer soru işareti olmuş.
1: Evet, transfer de böyle. Ya geçen sene devre arasında Fofana'ya gidiyorsun, Papi'ye gidiyorsun. Ya bir sürü oyuncuya gidiyorsun devre arasında geçen sene. Ya devre arasında ya 6 ay önce. Bugün hiçbirisine gitmiyorsun.
0: O gün mü yanlıştı? Bugün mü yanlış?
1: Evet, bir tuhaf gelmiyor mu sana?
0: Bana yani da geliyor. Okan Hoca'nın açıklamaları kes kes gelmeye devam ediyor. Batrakov geldi önümüzdeki hafta. Tabii ki kadronun içinde bir oyuncumuz daha olacak. Bu hepimizi pozitif yönde etkiliyor. Okan Hoca pozitifliğe bayağı acıkmış gibi transfer konusunda.
2: Ama getirmek istiyor bu arada Galatasaray yönetimle. Bir de şimdi tabii ki önümüzdeki hafta Galatasaray iç sahada oynayacak. Taraftar önünde oynayacak. Galatasaray taraftarının bir transfer isteği ve beklentisi var. Bu yüzden
1: öfkesi
2: de
1: var.
2: Öfkesi var de var.
1: Öfkeyi bir de bir koyalım bir kenara.
2: Hepsini göz önüne aldığında Galatasaray yönetimi açık bir şekilde bu Göztepe maçından önce, hatta plan hafta başıydı. Hatta hafta sonu indirebiliriz diyorlardı Demirovic'i. Ama tabii ki bu İsmail Sarr sebebiyle, anladığım kadarıyla orada belki kırarız düşüncesiyle Galatasaray biraz İsmail Sarr sebebiyle Demirovic'i şu anda bekletiyor. İstediği anda indir Demirovic'i, ama hangisi doğru bilemiyorum. Demirovic mi, İsmail Sarr mı? İsmail Sarr da mesela geçen sezon 21 gol atmış Crystal Palace'ta. Dünya Kupası'nda 3 ya da 4 gol atmış.
1: Dünya Kupası çok iyi performans sergiledi.
2: Aynen.
0: Yani. Benim son zamanlarda ayak çabukluğu açısından gördüğüm en hızlı oyuncu. İnanılmaz çabuk. Yani topu aldı, temas etti, kontrol etti, attı. 5 metre uzuyor birden.
1: Dünya Kupası'da galiba bir de en önde oynadı. Yanlış hatırlamıyorum.
0: Evet.
2: Şey,
0: en yani sahte santrfor gibi oynadı. Ve çok bağlantısı.
2: Tam da Okan Hoca'nın sevdiği 3-4 bölgeyi yedekleyecek. Sever Hoca her yerde. Yok
1: ama
2: ya,
1: zaten Galatasaray'ın bence en büyük sorunu o ya. O orada oynar. Lemina'yı tutalım, imzalayalım. Stoper'de de oynar.
2: O yüzden Sarı için bekletiyor Demirovic'i diyelim.
0: Tabii son Sanchez'in açıklaması. Takım için mücadele etmekten asla vazgeçmemek gerekiyor. Galatasaray'a geldiğimden beri her şeyimi veriyorum. Kupa, lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere. Büyük hedeflerimiz var. İşimizi iyi yapmamız gerekiyor.
1: Bu gitmek istemiyorum diyor. Gitmeyeceğim demek bu Davinson, evet, Sanchez'in. Ya bir ara çünkü canı çok sıkkın, ayrılmak istiyor falan gibi bir takım haberler vardı. Hiçbir şekilde yani Galatasaray cephesi doğrulamadı bu bilgileri. Sadece bir transfer şeyi yaşandı Komo'yla. Yani Komo'nun Davinson Sanchez'i transfer etmek için bayağı ilgisi vardı. Galatasaray vermedi. Okan Hoca aslında Davinson'un kalmasını istedi. Abi Davinson önemli bir oyuncu. Bana sorsan ben 30'lar 35'leri gördüyse satma tarafı.
0: Sen de benim kafa aynı abi. Ben de.
1: Yani ben de yani. Abi değiştirmek lazım. Yani Davinson tam güzel. Çok yetenekli bir oyuncu. Ama Davinson'u satıp daha gencini alıp onu da 2 sene 3 sene faydalanıp ondan da çıkmak lazım.
0: Ya Osimhen'e ikame bulamayabilirsin ama
1: Davinson'u bulabilirsin. O sirkülasyonu yapmak lazım abi. Çünkü bizim ülkemiz için çok daha yapmak lazım. Şimdi Galatasaray'da yüzler çok eskidi. Benim işte maçın devre arasında bir arkadaşım aradı. Yani büyük isyandı. 3-0'lık maç.
2: Senin kafada bir arkadaşım.
1: Hayır. 3-0'lık maç. Yani adam görmen lazım ya. Neler söylüyor. Yani
0: niye 13-0?
1: Dedim ki abi maç 3-0 dedim yani. Daha ne olacak? 23-0 mı olması lazım yani? Böyle olmaz. Bizim o olmaz. Bunu bilmem ne yapmamız lazım. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi yeni oyun. Batrakov mesela. Batrakov gelecek şimdi. 3 maç, 5 maç, 10 maç. Batrakov'a bir kredi vereceksin. Yani diyeceksin, evet, ki takıma adaptasyon diyeceksin, onu diyeceksin. İnşallah çok faydalı.

0: sağlayacak. Yani burada yüzler değişince taraftarın heyecanı da artıyor. Yeni oyuncu her zaman tribüne daha çok oyun çeker. Yeni oyuncu daha fazla forma sattırır. Yeni oyuncu daha başka bir heyecan yaratır. Yani bunu neden yapmadılar bilmiyorum. Bunu da bir şekilde taraftara anlatmaları lazım. Şu da var. Evet abi, eyvallah. Biz 4 sene üstte şampiyon olmuş takım. Bozmadık takımımızı. İstikrardan yanayız da bir yaklaşım. Ama o zaman bunun sana sahada sonuç getirmesi lazım.
1: Galatasaray Erzurumspor'u 4-0 yendi. 3-4-3 dijitalde Ali Naci Küçük, Haluk Yürekli ve Hikmet Pınarbaşı maçı değerlendirdi.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, biz Lukaku'yu daha önce Saadet'i saran döneminde aslında konuşmuştuk. Tedesco'nun istemediğinden de bahsetmiştik. Onun temel endişesi de sakatlıktı. Onu da konuşmuştuk. Hak da vermiştik. Bu kez geldi. Hayırlı olsun. Ama önce şu ayrımı bir yapalım. Girişte de dediğimiz gibi 3 yıl önce konuştuğumuz Lukaku ile bugün İstanbul'a gelen Lukaku aynı değil. Aynı önce değil. 3 yıl önceyi biliyoruz. Antonio Conte'nin Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Tüm kulvarlarda iyi iş yaptı. İyi gol üretti. Serie A'da kritik gollerin adamı olan bir Lukaku vardı. Bugün Napoli'de yoğun sakatlıklarla boğuşmuş. Son sezon ligde sadece 5 maça çıkabilmiş. Kulübünde gözden düşmüş bir Lukaku var. Peki Fenerbahçe neden bu riski aldı? Çünkü bu hikayenin öbür tarafındaki rakamlar hala enteresan. Belki o yüzden. Biraz da finansal sebeplerden kaynaklanıyor. Bence onu Olsiyet'in çok güzel anlattı. Yani 30-35 baremine limitler falan da izin vermiyor. Ama son 3 sezonu geriye doğru sarıp bir bakalım. 22-23 sezonu diyelim mesela. Inter'e bakalım. Recep Bey sağ olsun verdi, ben tatildeyim ama dedi ki abi 10 gol 6 asisti var 25 maçta söyle. Tüm kulvarlarda dedi 37 maç 14 gol 7 asisti söyle ki Inter o sezon demin de dedim ya Şampiyonlar Ligi finali çıktı ama İtalya Kupası'nda, İtalya Süper Kupası'nda kazandı. Lukaku da bu başarının önemli parçalarından bir tanesiydi. 2023-24 Roma'ya bakalım. Orada da düzenli olarak oynadı. 32 lig maç 13 tane golünü de attı. Onu şeyi de halletti. Ama orada Roma'nın tabii oyun kalitesi bence bizce Lukaku'nun varlığına da çok uygun değildi. Sonra Napoli 24-25 sezonu 36 Serie A maçına çıktı. Orada da 14 gol 10 asist yaptı önce. Onu da söylerim. O 10 asist önemli bak. Burası önemli. Çünkü bu 10 asist bize Lukaku'nun sadece hani kalenin önünde bekleyen devasa bir santrafor olmadığının da verisi bence. Yani Conte'nin sisteminde topu tutan, bağlantı kuran, son pası verebilen, zaman zaman da hamle oyuncusu, zaman zaman 11'in parçası ama her türlü planın önemli unsurlarından biri olan bir Lukaku var. Onu da söyleyelim. Sonra 25-26 Napoli'nin devre dışı bıraktı diyor. Yıldız'a dönüşüyor. Fenerbahçe'nin risk aldığı yer tam olarak burası. Ama Dünya Kupası izleyen adam da şunu söylese de abi oradaki Lukaku'ya ne diyorsun? Başka bir Lukaku gördük orada. Belçika ile adam 6 tane maça çıktı. 3 tane gol attı. 1 tane asist yaptı. Üstelik çoğunlukla yedekten gelerek yaptı. Yani Yeni Zelanda yaptığı golle hatta Belçika'nın Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu da istifhamlı tarafı oldu. Yani benim bu rakamlarda çıkardığı sonuç şu. Lukaku'nun problemi sahaya girdiğinde hiçbir şey yapamaması değil. Problem o sahada ne kadar kalacak. Bu önemli. Yani Fenerbahçe transferinin kaderimize bence bu soru belirleyecek. Sahada ne kadar kalacağı belirleyecek. Onun için girişteki mücadele vurgusunu yaptı. Mesela onu tanıyanlar Thomas Tuchel benim takımla geldiğinde Chelsea'ye geldiğinde Lukaku için şöyle dedi. Aradığımız tipte profil buydu. Bunu Tuchel söylerken sadece sahadaki katkısından bahsetmedi. Kişiliğinden, efendime söyleyeyim soyunma odasındaki duruşundan alçak gönüllü bulurdu mesela. Etkilenmişti. Fiziksel gücünü kontra atakta kullanabilme kapasitesinde özellikle vurgulamıştı. Ama esas Lukaku uzmanına gel abi derseniz, o da biliyorsun Antonio Conte, Lukaku için söylediği şey bence çok güzel. Karşımızda değil diyor. Yanınızda olmasını tercih edersiniz.
2: Lukaku'yu hakikaten yanınızda çünkü Conte'ye göre iki şekilde de rakibe zarar verebiliyor. Böyle bir oyuncu.
1: Derinliğe koştuğunda

0: hızlanıyor. Sırtı dönükse alıyor, topu tutuyor, oyunu ilerletiyor. Ve şimdi bu özellikleri Fenerbahçe'ye koyacağız birlikte. Fenerbahçe'de bu özelliklerde bir iş yapabilir mi? Ya da gerçek ihtiyaç bu muydu? Fenerbahçe'de ne oynayacak Lukaku diye. İsmail Kartal'ın oyun planına 4-2-3-1 desek başımız ağrımaz. Pozisyon bu, taktik bu. Lukaku'nun pozisyonu 9 numara. Ama esas mesele Lukaku kaç gol atar falan kadar basit değil bence. Benim daha fazla merak ettiğim şey şu. Lukaku burada duruyor ya, Greenwood'a ne yaptıracak? Çünkü Greenwood sağdan içeri kat ediyor. Lukaku o zaman ne yapacak? Sol stoperle eşleşecek. Örnek canlandırayım gözünüzde. Savunmacıyı sırtına alıyor. Sağ bek öte yandan bindiriyor. Ve rakibin önünde artık bir karar problemi oluşuyor. Çünkü Lukaku'yu yalnız bırakırsanız ne olur? O bir problem olur, başka bir problem olur. Yardıma giderseniz Greenwood'a bir koridor açılıyor. Yani Lukaku belki de bazen topa dokunmadan asist yapabilecek. Rakibi üzerine çekmesi bile Greenwood'un o koşu hattındaki adam sayısını azaltabilir. O nedenle hücumda aksiyonel anlamda bir katkısı olacak. Ben bu tarafa Kerem Aktürk oldu. Burada da enteresan bir bağlantı var. Kerem çizgi oyuncusu değil zaten, savunma arkasını koşmayı seven bir adam yani. Bunu hep söylüyoruz. Şimdi Lukaku stoperler üzerine çektiğinde Kerem'in arkasına yapacağı koşular daha değerli hale gelebilir. Kerem de bu sefer daha kendini bulabilir, ritmini bulabilir. Kerem'in Icardi ile Pavlidis ile o kurduğu kimyaları bir hatırlayınız lütfen. Onu, bu çok önemliydi. Top atabiliyor, kesme pas yapabiliyor, kilit pas verebiliyor. Elbette tabii ki hani Icardi'si, Pavlidis'i, bunlar Lukaku'dan çok farklı oyuncular. Hatta Pavlidis ilk Fenerbahçe bir gündemine gelmişti, Twitter'da görmüştüm. Hani benim açımdan çok daha etkili bir isim olabileceğini düşünüyordum ben kendimce. Ama Kerem Lukaku bağlantısı da oluşabilir ve bu da çok kıymetli olabilir. Çünkü Kerem verdiği topu Lukaku'dan geri alabilir. Bu uzun zamandır Fenerbahçe'de görmediğimiz bir şey. Veya attığı pası Lukaku doğrudan sonuca götürebilir. Bu da görmediğimiz bir şey. Asensio var. Asensio herkesin ihtiyaç duyacağı bir 10 numara profili. Dar alanda pas üretebilen, oyunu organize edebilen, hedef adama servis yapabilecek teknik kafesitesi olan bir oyuncu. Şimdi bunu bir de Süper Lig gerçeğini ekleyin. Kapalı savunma karşınızda. Fenerbahçe sete oturmuş. Ne yaparsınız işte, rakibin ceza sahası çevresine yığılmış gibi hayal edin. İşte burada başka bir Lukaku ortaya çıkıyor. Fiziksel bir Lukaku ortaya çıkıyor. Size'lı, ikili mücadeleci, sırtı dönük, dağıtıcı. Yani İsmail Kartal'ın zaten kenar ortalarına önem verdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla sadece kağıt üzerinde bu söylediklerim. Ha, bunlara bakarım, biçilmiş kaplan derim diyebilirsiniz. Ha, o zaman niye şüphe ediyoruz diye bir soru gelirse, çünkü abi biz bu kağıt üstünde, dedim ya, futbol o kadar da kolay değil yani. Ha, Süper Lig'de ama yıllardır aynı cümleyi duyup dururuz. Kardeşim de adam mahalle kahvesinde de olsa, üniversitede olsaydı şöyle fizikli bir santrafı olacaksın, gelecek kafa vuracak falan der. Futbol değişti mi? Futbol değişti. Bizim ligde tamamen değişti mi diye soruyu değiştireyim. Bizim lig tamamen değişti mi? Maalesef hayır. İşte Lukaku transferindeki zıtlık da burada. Yani isteyenin neden istediğini de, istemeyenin neden istemediğini de ben şahsen çok yanmıyorum. Ama Fenerbahçe'nin hedefini söylediğiniz anda belki transfer daha doğru değerlendirilebilir. Hedef ne? Şampiyonluk. Kayıtsız, şanssız şampiyonluk. Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen büyük takımın sete oturabilen, kenardan gelen toplara cevap veren, fizikselliğiyle rakibi dağıtan bir santrafora ihtiyacı var. Onaçu da olsa var, Pierre Webber da olsa var. Var yani. Lukaku'nun geçmişinde de bunların hepsi var. O yüzden buna olumlu bakabilirsiniz. Ama şunu da parantez açalım. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. Son 2 sezonun burada santraforunda inanılmaz iyi bir atletle oynuyor. Tamam mı? Ön bölgedeki çalışkanlığının takıma kattıkları olsa da. Evet, Lukaku ceza sahasında sizi doyurabilir. Ama atletik performans isteyen bazı maçlarda aynı katkıyı veremeyebilir. Onu da söyleyeyim. Daha da önemlisi, Vedat Muriç faktörü var. Yedek mi dersiniz, as mı dersiniz? O da size atletizmi sunmuyor. Onu söylemiş olalım. Farklılık da böyle yerlerde ortaya çıkıyor. Bunu söylemiş olalım. Bir mesele daha var. Bence önemli. Lukaku'nun zaman zaman ceza sahasında Ben ona dangoz derdim. Şimdi daha saygılı davranıyor artık. Karabaçı golcüsü. İnanılmaz goller kaçıran bir adam. Ve bence bu rastlantısal bir durumda değil. Yani öyle goller kaçırır ki saçı başı olacaksın falan. Yapısal tarafı olduğunu düşünüyorum. Biraz cüssesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de 1.92 boyundayım. Onu empati yapabiliyorum. Çünkü vuruş dengesi çok önemli hesapta konumda. Şimdi destek ayağınızı koyduğunuz zaman ağırlık merkezinizi doğru ayarlamamız gerekiyor. Galiba Lukaku zaman zaman bu dengeyi kuramıyor. Öyle olunca da ortaya doğru gerçekten absürt şutlar çıkabiliyor. O absürt şutlar özellikle yakın mesafeden top hızlı geliyorsa daha da beter hale gelebiliyor. Yani dolayısıyla hani Lukaku geldi her topu atar öyle bir dünyada yok ama söyleyeyim onu. Ama Fenerbahçe gerçekten iyi bir set oyun oluşturabilirse bu transfer daha da anlam kazanır onu söyleyeyim. Ha, ön eleme maçlarından hemen kesin bir düküm vermek istemem. Doğru da bulmam. Onu da söyleyeyim. Çünkü maçları açan şey çoğu zaman şu ana kadar bireysel yetenek oldu. Sturmgrass karşısında takım iyi oynadı. Lafımız yok. Gayretine de lafımız yok. Bütün takım iyiydi ama iki golde de bireysel yetenek vardı biliyorsunuz. Transferin bence en enteresan paradoksuna gelelim öyle bitirelim. Vedat Muriç de hedef santrafor. Sırtı dönük oynuyor. Efendime söyleyeyim hava toplarında güçlü. Yine fiziksel varlık dedik. O fiziksel varlığıyla da alan açıyor. Romelu Lukaku tam anlamıyla aynı futbolcu değil. Ama bunlar birbirinin tamamen zıttı ki profili. O zaman soru şu. Fenerbahçe'nin sağ topu rotasyonu birbirine niçin bu kadar fazla benziyor? Ya da fazla mı benziyor? Fazla benziyor. Bu belki bir tarafıyla çeşitliliği azaltan bir şey gibi gözükebilir. Ama Fenerbahçe birincil oyun planına gerçekten inanıyorsa o zaman aynı şeyi avantaj olarak da söyleyebiliriz. Çünkü diyelim ki Lukaku ile başladınız. Lukaku çıktı. O zaman bütün sistemi değiştirmek zorunda kalmazsınız ki. Vedat girer. Plan aynı şekilde devam eder. Yani bir taraftan çeşitlilik kaybı olarak görebilirsin ama diğer taraftan da bu size oyun istikrarı da verebilir. İşte buna paradoks diyoruz ya. Paradokstan burada. Bence ama şu cümlede hepimiz uzlaşabiliriz. Sağlıklı bir Lukaku, iyi bir Lukaku Fenerbahçe'nin hücum problemlerine çözüm üretir. Mesele sağlıklı kalabilecek mi? Bunu bugün ben de cevaplayamam, kimse de cevaplayamaz. Ancak saha cevaplar. Tamam, onu söylemiş olalım. Hikayesine gelince ben daha evvel anlatmıştım. Siz de sevmiştiniz. İzlenenler bir bakın. Bir bakın çünkü fena o zaman da söylemiştim. Aylar Müslüm'ün yapımcısı bunu bir filmini çekse hepimiz yüklü şakır alırız. Yemin ederim böyle bir hikayesi var. Ama bir tane çok kısa anekdot anlatayım. Elde yok avuçta bir hayat zaten söylemeye gerek yok. İlkokul birinci sınıf alfabeyi sökmüş. Öğlen tatilinde eve gidiyor. Karnı aç. Menü hep ekmek hep süt. Ama her zaman o da olmuyor. Bir gün bir çıkıyor öğle teneffüsünde. Koşarak geliyor eve. Bakıyor valide anne. Böyle bir kuru sütle birlikte bir şeyleri karıştırıyor. Ne olduğunu anlamadım diyor Lukaku. Sonra yemeği koyuyor tepsiye. Getiriyor oğluşunun önüne. Gülümsüyor bir yandan çaktırmayacak ya. Bir anlıyor ki bizim anne süte su katmış. Çünkü 5 parasızlar. Üstelik baba profesyonel futbolcu olmasına rağmen bu haldeler yani. Bir diyorsunuz babası Gençler Birliği'nde oynadı yani. Ha, anne bir geç müfündür. Oğlunun nereye gideceğini hacılara, büyücülere hallettirdi bugüne kadar. Yani meseleleri bir de o yana var onu söyleyelim. Yani annesi Everton mevzusu olduğunda Lukaku'nun o zaman hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda şey yapmıştı ya. O da büyülerine başvurdu, iddia edilmiş dedim. Böyle bir iddia vardı. Eğer yine yaptıysa sağlama yapılmıştır. O zaman hiç endişe etmeyin yani. Latife ediyorum da. Geldi. Fenerbahçe kadrosu bayağı FM kadrosu gibi olmuştu. Ederson, Sebadır, Şikvinyar, Ake, Genduzi, Kante, Asensio, Greenwood, Lukaku derken şöhretler karması bir takım oldu. Mükemmel şeyler de olabilir, berbat şeyler de. Tek bir etmene bağlı olsa daha iddialı konuşurdum ama şimdi sadece hikayesini anlatıyorum. O hani fenomen Ronaldo izlerken ayakkabıları delik olan Lukaku sonra Dünya Kupası'nda oynama hayalini gerçekleştirdi. Şimdi sık bir görevi daha var. Mahallesinde oturup muhabbet eden İsmail Kartal'ın en büyük hayalini gerçekleştirip onu şampiyon yaparsa ki bu potansiyeli var. Bu lig onun ligi ne ala. Maçlar başlayınca biz zaten durumu tekrar konuşuruz. Bunlar geçmişiyle potansiyeliyle kağıt üstünde. Kalanını iddia edebiliriz, kahinlik yapabiliriz ama biz tespit yapmakta hünerliyiz diyelim. Bırakalım burada. Siz yorumları bırakmayın. 1 ile 10 arasında transfere kaç puan verdiğinizi de yazarsınız canlar. Görüşürüz.
1: bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1

0: Etken kanalından ulaşabilirsiniz.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Dakika Skor'dan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Sevgili dinleyiciler, Dakika Skor'da sizlerle birlikteyim ve ligin ikinci haftasında Fenerbahçe'nin Konyaspor karşılaşması öncesinde, maç içinde ve maç anında olduğu gibi devre arasında, maç sonunda sizlerle birlikte olacağım. Erzurumspor Galatasaray maçıyla başlamıştı dün ligin ikinci haftası. Galatasaray çoğumuzun da beklemediği, öyledir ya, 0212-273-10-10'dan benimle aynı düşünenler ya da ne diyorsun sen diyenler, şöyle fikrini muhalif cepheden yükseltip bana farklı mesaj atmak isteyenler 0212-273-10-10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. 4-0'la geçti Galatasaray. Ve Galatasaray bu skorla da maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Diğer tarafta durum böyleyken Çaykur Rizespor Samsun Spor karşılaşması bugün oynanacak maçlarda. Çorum Kasımpaşa maçı ve aynı zamanda tüm bunlarla beraber Çaykur Rizespor Samsun Spor maçında 2-0'lık Samsun'un üstünlüğünü hatırlatayım sizlere. Sizlerle paylaşayım. Karşılaşmayı da bir yandan takip ediyorum. Çorum Kasımpaşa maçında da benzer dakikalar, 72'ye 78. dakikalar. Çorum Kasımpaşa maçında 1-0'lık Kasımpaşa'nın üstünlüğünden bahsederim. Çaykur Rizespor Samsun Spor karşılaşmasında 2-0'lık Samsun Spor üstünlüğünden bahsederim ki deplasman ekipleri önde duruyor burada. Tıpkı dün olduğu gibi Galatasaray 4-0'la geçti ve bugünü Fenerbahçe Konya maçını bekledik. Dakika Skor'dan mutlu akşamlar dedim ya girerken sizlere, aynı bu ses tonunda. İşte o Dakika Skor, bu Dakika Skor. Tamam, belki Çaykur Rizespor Samsun Spor maçına, aynı şekilde Kasımpaşa maçına da bakacağız. Bakıyoruz Çorum Kasımpaşa maçına, ama asıl olan Fenerbahçe Konya maçı. Fenerbahçe Konya maçı özelinde 11 belli oldu Fenerbahçe'de. Ederson kalede başlıyor yine. Semedo sağ bekte, Brown sol bekte. Ake Şikrinyar ikilisi stoper tandemindeyken Kante, Gendouzi, Asensio orta alanı oturacak gibi artık. Onu söyleyelim. Greenwood sağda, Kerem solda. Bunu da uzun süredir konuşuyoruz, Avrupa maçları dahil. Muriç ileride Fenerbahçe'de. İkinci yarıda Fenerbahçe'de Lukaku ihtimali var mı diye soranlar var. Fenerbahçe Konya karşısında ikinci yarı Lukaku'yla oyunu farklılaştırabilir. Tabii Konya Spor tarafında da önemli katkılar vardı. Özellikle Beşiktaş'tan gelen oyuncu. Diğer tarafta Konya Spor'da adından söz ettiren Masuaku gibi, işte Muleka gibi isimler. Deniz Uğurcan, Avaziyem, Adil, Hacı Ahmet Oviç'i görüyorum Konya Spor'da. Şöyle tekrardan 11'ini açmaya çalışacağım Konya Spor'un önümdeki ekranda ki Konya Spor tarafında da iyi transferler oldu demiştik. İyi transferleri konuşuyoruz demiştik. Bunun yanında Konya Spor'un 11'ini aktarırken şöyle bir küçük ara verdim. Hemen önümdeki ekranı tekrardan açarak devam edeyim. Konyaspor'da Deniz Uğurcan, Avaziyem, Adil, Anzuna, Melih, Tot, Deniz, Gonçalves, Koli ve Muleka gibi isimleri sayabiliriz. Burada da öne çıkacak bu sezon yeni gelişini konuşacağımız ve yeni gelmesiyle beraber öne çıkacak oyuncular olabileceğini söyleyelim. Bunu tabii Kasımpaşa maçlarında daha çok, Kasımpaşa kadrolarında daha çok görüyoruz. Orada bir Nuno Da Costa'yı gördük. Belki bir ihtimal buna Benezyak dün geldi. Hani bugün gelmedi. Yani dünden bugünden kastım. Bir önceki transfer sezonunda geldi devre arasında. İyi de katkı yapmıştı. 14 maçta 10 gole yakın bir katkısı vardı Benezyak'ın. O bugün de golünü kaydetti. Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçiren golü attı ve orada onu çok konuşacağız gibi duruyor. Bu tarz oyuncuları da konuşmadan geçmeyelim. Fenerbahçe puanla başlamak istiyor. Fenerbahçe Galatasaray'ın geçen hafta kötü, bu hafta iyi dedirten durumunu yaşamak ve aynı zamanda taraftarına bir nebze umut vermek, iyi başlamak istiyor. Zira iyi başlayamadı Fenerbahçe ligi. Sühagür Kadıköy'den neler söyler? Sühagür Kadıköy'den neler aktarır? Anadolu Ajansı muhabiri Sühagür'e gideceğiz. En sevdiğim noktalardan birindeyiz. Stadyumun, Kadıköy'ün havasını önce Sühagür'le, sonrasında Oğulcan Çoksayar'la alacağız ve Anadolu Ajansı Fenerbahçe muhabiri Sühagür bizlerle. Hoş geldin, selamlar Sühagür.
1: Hoş bulduk.
0: Sesin biraz derinden geliyor ama.
1: O zaman senin içine ben biraz taslıyorum.
0: Peki. Evet, Sühagür'le klasik yaşadığımız bir.
2: Şu an daha mı iyi?
0: Şu an

0: Daha iyi, evet.
1: Tekrardan iyi yayınlar sevgiler.
0: Teşekkür ediyorum. Kadıköy'deki havayı merak ediyoruz. Sesim geliyor mu Suragür?
1: Evet, şu an aldım ben. Hı-hı. Evet, öncelikle şundan başlayalım. Bugün biliyorsun bir Talişka gelişmesi yaşandı. Ve aslında erken saatlerde Kadıköy'e geldim ve genelde masalarda hem yolda gördüğüm kadarıyla bu Talişka meselesi konuşuluyordu. Tabii daha ligin çok başındayız ama Fenerbahçe'nin atensiyonun ardından tekrar yine şimdi bu Talişka gündemi bu kadar erkenden bu havanın oluşmuş olması Fenerbahçe adına kötü. Çünkü Sarı Lacivertler puan kaybına kesinlikle tahammül olmayan bir karşılaşmaya çıkıyorlar. Seninle Gençler Birliği maçında değerlendirmiştik hatırlarsan. Fenerbahçe'nin iyi bir oyunu oynadığını ama spora ulaşamadığını, farkı açamadığını ifade etmiştim. Bugün ise bundan çok farklı bir yorumda bulunmam lazım. Bugün sadece iyi oyunun yeterli olmayacağı bir karşılaşmaya çıkıyor Fenerbahçe. Mutlak 3 puan parasıyla çünkü sevgili Berz, bundan sonra Olimpik Lyon'la biliyorsunuz Rövanş'a çıkacak Fenerbahçe çarşamba günü. Ardından Samsun ve Beşiktaş maçları var. Yani aslında belki konuşmak için çok erken. İnan dinlendirmekten hoşlanmasam da bunlar gerçekten bu maçların sonuçlarına göre İsmail Kartal'ın durumu da ciddi anlamda tartışılabilir duruma düşebilir. O sebeple Fenerbahçe'nin acilen galibiyete bu olumsuz havayı dağıtmaya ihtiyacı var. Evet, benlikte yıllardır Fenerbahçe seyircileri bu ortamı oluşturuyorlar. Gerçekten Kadıköy'de atmosfer her zaman güzel ama bu atmosferi güzelleştiren, bunu sonlandıran, neticelendiren de Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar oluyor. Eğer Fenerbahçe bugün beklenen sonucu elde edemezse bu olumlu atmosfer çok ciddi bir tepkiye dönüşecektir diye düşünüyorum. Sevgili Berk, böyle bir şey düşünmüyorum bu arada. Yani yanlış anlaşılmasın. Ya Fenerbahçe'de bu biz kazanacağını düşünüyorum ama Polonyaspor da ilk başta biliyorsun mağlup oldu. Onların da o arada sıralara ihtiyacı var.
0: Suyagür ama ben zor anlıyorum. Ben zor anlıyorsam dinleyicilerim de çok zor anlıyordur senin anlattıklarını. Çok sağlıklı bir bağlantı olmuyor.
1: Şu anda sesim geliyor mu?
0: Abi şu anda sesim geliyor mu dediğin bu ses var ya, hep böyle olsa hiç bu konuyu konuşmayacağız mesela. Öyle evet, söyleyeyim. Yani, o kadar iyi. Evet.
1: Şu an iyiyse sevgili ben çünkü evet. Müzikler fazla açıldı.
0: Evet.
1: Şu anda gayet iyi duyuyor olman lazım.
0: Evet, evet.
1: Yani şunu şöyle özetleyeyim sana sevgiliden. Bu hava, bu atmosfer birazcık skorun sonucunda olumlu ya da olumsuz şekilde evrilecektir. Çünkü dediğim gibi Fenerbahçe her zaman atmosferi iyi bir kulüp. Bu taraftar her zaman bu atmosferi oluşturuyor. Yıllardır başarısızlığa rağmen. Eğer Fenerbahçe bugün skoru elde edemezse bu atmosfer maalesef çok ciddi bir tepkiye de dönüşebilir. Bu umduğum bir şey değil, inan umduğum bir şey değil ama bizim dinleyenlere şunu söylemem lazım. Yıllardır Fenerbahçe başarısız, taraftar, sabırsız. Artık biz de bunları maalesef görebiliyoruz. Olumsuz bir neticede hem İsmail Kartal'ın durumu tartışılır hem de bu atmosfer hakikaten bundan sonra kalan süreçte bu şekilde yaşanmayabilir. Çünkü dediğim gibi Fenerbahçe'nin Konyaspor'un ardından Olimpik Lyon, Samsun ve Beşiktaş maçları var. Yani çok zor karşılaşmalara çıkacak. Bunları da göz önünde bulursak Fenerbahçe iyi oyunla bugün kazanmak zorunda diyebilirim.
0: Kazanmak zorunda olduğu bir maç ama Talişka kısmına ilişkin verdiğin detayları da biraz böyle sanki erken açıklandı, erken o havaya girildi, erken veda edildi gibi bir hava var. Fenerbahçe taraftarları bu tarz gündemlerin aksine Fenerbahçe taraftarı iyi bir başlangıç, net bir skor odaklı, net bir maç bekliyor Konya maçında ve o yüzden bu gündemi de duymak istemiyor gibi bir şey anladım ben. Doğru mu anladım anlattıklarını?
1: Ya sevgili ben şöyle söyleyeyim sana. Şimdi Talişka 5-5 ile başlamış bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'ye geldiği günden beri aslında en formda dönemini şu anda yaşıyor Talişka. Tüm bunları göz önünde bulundurursak bu maçta Talişka'nın kesilmesini kesinlikle doğru bulmuyorum. Evet, bir yabancı kontenjanı durumu var, doğru. Zaten kulübün açıklaması beyan bizde esastır. Yani kulüp biz yabancı kuralı sebebiyle böyle bir tercihte bulunduk dedikten sonra bizim herhangi bir şekilde transfer konuşmamız da doğru değil. Ancak şunu belirtmem lazım. Yani siz mutlak galibiyetle olmazsa olmaz bir maça çıkıyorsanız takımınızın en golcü oyuncusunun kadroda olmaması konuşulur, tartışılır. Bundan daha doğal bir şey yok. Sen yayını açarken Galatasaray'ın Erzurumspor galibiyetinden bahsettin. Dün Osimhen kadroda olmasaydı sence konuşulmaz mıydı? Yani bu bence çok doğal bir durum. Bugün Talisca'nın olmaması, eğer Fenerbahçe sıkışırsa, skora ihtiyaç duyarsa ve çözüm üretemezse bunun konuşulmaması anormal olur. Kesinlikle konuşulacaktır. O sebeple geçen hafta Asensio'da yaşadığını...
0: Geçen hafta da Talisca oynuyor da Asensio'yu niye kesiyorsun hocam? Ne oluyor Asensio'ya denildiğinde? Asensio'yu tartışıyorduk ve İsmail Kartal'ı bu konuda öz eleştiri yapalım, ben dahil. İsmail Kartal'ı bu konuda topa tutuyorduk. Süvergür, yani Asensio konusunda verdiğin bu demeçler, verdiğin bu surat ifadesi, iletişim, beden dili... Hocam açıkla yani bir bunları diyorduk
1: sonra,
0: mesela.
1: Başından sonra yanlış ve yanlışta ısrar ediliyor. Yani bugün
0: bunu da hatırlatalım. Yani orada ikili oynuyor gibi olmasın. Ben orada dürüstlükten yanayım her daim olduğu
1: tabii
0: gibi.
1: Tabii ki yani bugün hem Talisca'nın hem Asensio'nun yani, burada,
0: ama hakikaten şunu gösteriyor bu durum. Fenerbahçe taraftarı son 8-10 yılıyla Aziz Yıldırım süreci, Ali Koç dönemi, Saadettin Saran serüveni ve serüven diyorum oraya. Diğer tarafta da yine Sayın Başkan Aziz Yıldırım süreci. Tüm bunlarıyla, tüm bu başlıklarla ele aldığımda dönemleri, abi Fenerbahçe taraftarı ne yaşıyor diyorum. Yani bir hafta önce konuştuğu şeyi bu hafta 11'de görüyor ama onun 11'de olma sebebi Talisca gidiyor diye, diğer tarafta da bunu üzülüyor. Hakikaten farklı bir Fenerbahçe gündemi var. Fenerbahçe taraftarına Allah kolaylık, sabır versin mi diyelim ya da
1: bilmiyorum. Ya bak,
0: yönetim ve teknik
1: yetişim. Şöyle söyleyeyim sana. Şimdi 4 yıldır seçim olan bir camiada, seçim vaatleri nedeniyle kadro bu kadar şişerse, bak tekrar ediyorum, çok kaliteli bir kadrosu var Fenerbahçe'nin, evet, ama kadro planlaması doğru değil. Onun ceremesini çekiyorsun. Şu anda Fenerbahçe yönetimi aslında o problemi yaşıyor. Yani zamanında bundan belki bir ay önce ya da 15 gün önce bıçak gibi kesip atman gereken kararı vermen gereken, daha doğrusu kesip atman gereken kararı veremedin ya da kararları. Nedir bu? Talisca'yı mı istemiyorsun? Talisca. Asensio'yu mu istemiyorsun? Asensio. Vedat'ı mı istemiyorsun? Fark etmez. Bir karar vereceksin. 10 yabancı içerisinde bir karar vereceksin. Benim takımım bu deyip yola çıkacaksın. Şimdi tribünler doğal olarak iyi oyun bekliyorlar. Yani kadro bile belli değilken bir takımdan ne kadar iyi oyun bekleyebilirsiniz? Fenerbahçe şu anda bunun sıkıntısını yaşıyor. Aslında sen çok doğru bir ifade kullandın. Gerçekten bu taraftar artık neye tepki vereceğini bilemiyor. Dün Asensio konuşuluyordu. Bugün Talisca konuşuluyor. Yarın bir başkası konuşulacak eğer böyle devam ederse. O sebeple Fenerbahçe yönetiminin de teknik heyetinin de net bir karar verip, daha doğrusu kararları net bir şekilde verip bunu uygulamaya koyması lazım. Yani Fenerbahçe'de her hafta kim oynayacak, kim oynamayacak tartışmaları altında başarı yakalanması mucize olur. Artık yönetimin de teknik heyetinde bu kararı verme zorunluluğu var. Yani bunu aslında bu şekilde geçiştireyim. Bugün dediğim gibi maç sıkışır, skor bulunamazsa taraftarın Talisca diye bağırmayacağının garantisini verebiliyor musun bana?
0: Veremiyorsun.
1: Ya sen, ben de veremiyorum. Biliyorum veremeyeceğini senin de. İşte bu duruma neden kendini sokuyorsun? Neden böyle bir durumda kalıyorsun? Bu bile bile lades. Başka hiçbir şey değil.
0: Şu an hakikaten Talisca'dan daha skor katkısı olan, ki eleştirilen de bir dönem. Mesela Lyon maçından elenerek gel. Tüm böyle sineye çekilen eleştiriler. Gornik Zabri'ye geçtik ama bu nasıl oyun? Şutum Graz'a geçtik ama ya biraz daha iyi bir Fenerbahçe bekliyordum. İlk haftadan nasıl Gençler Birliği'ne elenirsinlerin makyajı, arkasında yatan sebep Lyon'dan gelecek bir iyi haber, Lyon maçından. Ama oradan tabii da kötü bir haber geldiğinde bunları konuşacağız.
1: Kesinlikle, şimdi Lyon'dan iyi haber getirirsen zaten tüm bunlar unutulur. Hatta konuşulmaz bile. Ama senin de dediğin gibi, yani şimdi sen Konya'dan sonra Lyon'la oynuyorsun. Samsun ve Beşiktaş maçların var. Bunlar ligin çok iyi takımları. Senden puan alma ihtimali yüksek takımlar. Yani zaten zorlu bir fikstürün içerisindesin. Şampiyonlar Ligi'ne girdin giremedin tartışması var. Oynadığın oyundan tatmin değil insanlar. Bu şartlar altında sen kendine neden yeni cepheler açıyorsun? Ya bunu eleştirmek kadar doğal bir şey olabilir mi? Biz de isteriz yani Fenerbahçe başarılı olsun. Şampiyonlar Ligi'ne gitsin. Bu tartışmalar yaşanmasın. Ama sevgili ben maçta, Lyon maçında Asensio Asensio diye ben bağırmadım. Bağıran Fenerbahçeliler, taraftarlar. Ya senin onlar her şeye layık, biz onları mutlu etmek istiyoruz dediğin insanlar. Hal bölürken eleştirilirsin İsmail Hocam. Bu çok normal. Yani bugün Talisca kararı bile iletişimi çok kötü yapılmış bir karar. Tamam, yabancı sınırı diye bir şey var da bugün senin Konya'ya karşı Semedov'a ihtiyacın var Talisca'ya var. Yani mesela Semedov bir örnek bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Senin orada Mert Müldürüm var, Oğuz'un var. Bunlarla Konya'yı geçebilirsin. Ama sen en golcü oyunculuğu kadroya almazsan burada transfer de konuşulur, takım içinde problem de konuşulur. Yani yeni cepheler açmanın hiçbir anlamı, manası yok. Net olarak söyleyebilirim.
0: Ve devam ediyoruz. Devam ettiğimiz noktada da Trabzonspor'dan Fabinho hamlesi haberi var. Son dakika gelişmesi var. Bordo Maviler bonservisi elinde olan Brezilyalı oyuncuyla görüşüyor haberi var. Bunu hatırlatalım. Son dakikalar arasında bu var. Haberleri de vermiş olalım. Oraya da geliriz. Oraları da konuşuruz. Gün uzun, gece uzun. Sizlerle birlikte konuşmaya, sizlere aktarmaya, sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Tabii sizleri dinlemeye de devam edeceğiz. 0212 273 10'dan mesajlarınızı gönderiniz lütfen. Fenerbahçe'de Ederson kalede, Semedo Brown ikilisi stoper bek tandeminde, öyle söyleyeyim, bek tandemi olmasa da Ake Şikrinyar ikilisi stoper tandeminde, Gendouzi Kante Asensio orta alanında görüyoruz, Greenwood sağda, Kerem solda, Muriç ileri uçta Fenerbahçe'de ve diğer tarafta Konyaspor'da Deniz kalede, Uğurcan sağ bekte, Anzuna sol bekteyken Adil Avaziam ikilisi stoper tandemindeler, Tot ve Melih orada orta alandalar, 10 numara mevkiinde. Biraz önünde Gonçalves'i görüyoruz. Solda Koli, sağda Deniz, ileride de Muleka var. Muleka ve Masuaku, Beşiktaş'tan çok yakından tanıdığımız isimler. Onlar Konyaspor'dalar artık. Orada buluştular bu defa. Muleka hali hazırda zaten oradaydı ama Masuaku da yedekler arasında girmesi ihtimal olan isimlerden. Süagür, ne bilgiler geliyor, basın tribünündesin. Neler konuşuluyor orada? Biraz da basın tribünü ne diyor bu işlere? Onu merak ediyorum. Basın tribünü ne diyor kısmı benim için çok değerli. Çünkü senden orada bugüne dek, şu ana dek yaptığın tüm yorumları alabiliriz.
1: Sevgili ben, şimdi şöyle söylemem lazım. Bir kere Talişka konusunda basın tribünün fikri ortak. Yani iletişimin yapılmadığı, tercihin doğru olmadığı şeklinde yorumlar var. Çünkü yani bu noktada dediğim gibi aklın yolu bir. Hakikaten en golcü oyuncunuzu siz kadroya almazsanız bu konu tartışılır. Doğru da yorumlanmaz. Elbette yönetimin eğer bir transfer durumu varsa, bizim de kulağımızda tabii ki kulislerde bunlar geliyor. Bir transfer durumu varsa bu bile daha sağlıklı şekilde ifade edilebilir. Sadece yabancı kuralı deyip Talişka'yı yazmazsanız diğer isimler akıllara gelir. Doğal olarak basın tribününde de gazeteci arkadaşlarımızın ortak fikri bu şekilde diyebilirim.
0: Peki. Tüm bunları konuşuyorken direkt Asensio ile Talişka ile girdik konuya Süagür, ama senin de etrafın biraz yoğun gibi artık. Sana selam veriyorlar, sen de karşılık veremiyormuşsun gibi geliyor bana. Doğru mu tahmin ettim bilmiyorum ama.
1: Yani şu an yayın biraz zor şartlarda oluyor söylediğin gibi.
0: Evet.
1: Hem çok ses var hakikaten. Takımlarda sahaya
0: birkaç çıktığı selam için da var. Selamvari bir sohbet oluştu oldu.
1: Herkese kapatınca senin selamını olur, söyleyeceğim bu arada.
0: Peki.
1: Ama tribünler de şu an takımı tek tek oyuncuları tribünlere çağırıyorlar taraftarlar. Onun da yarattığı burada bir atmosfer tabii var. Doğal olarak ben de sesimi duyurmakta da seni duymakta da biraz zorluk çekiyorum.
0: Peki, yavaş yavaş toparlayacağız. Üzülerek
1: içeri geçemiyorum. Çok özür diliyorum senden.
0: Estağfurullah.
1: Çünkü aynı zamanda biliyorsun notlar var. Takip etmemiz gerekiyor.
0: Tabii yavaş yavaş kapatıyoruz.
1: Ama Kadıköy'de tribünler dolmaya başladı diyebilirim artık yavaş yavaş. Maç havasına giriliyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli söylediklerini Süagür. Diğer tarafta bir de soru var. Soruya geleceğim. Bu arada basın tribününe de sen de çok selam söyle lütfen. Tanıdık tanımadık herkese. Özellikle Oğulcan Çoksayar oralardadır. Muhtemelen abi görüyorsan tam da onun orada olduğu anlarda denk getirmek isterim bağlantıyı. Oğulcan Çoksayar'la da bir bağlantı yapacağız ilerleyen dakikalarda. Eğer tribündeyse o şov anına denk getirmek istiyorum onunla bağlantıyı. O yüzden sordum sana.
1: Ya şu anda Oğulcan'ı söyledi sanırım. Evet. Oğulcan'ı göremiyorum ama.
0: Peki, tamam.
1: Tam da aradığım. İrfan 25'e özellikle seni söyleyeceğim.
0: İrfan 25 beni duyunca bir suratı güler abi İrfan abimin. İrfan abim selamlar saygılar. İrfan abim bir söz verdi. İrfan abimin sözünü hala bekliyorum. O sözü biliyor. İrfan abiyle selamlar saygılar diye analım onu da. Teşekkür ediyorum. Ve bir soru var, ona geçiyorum hemen. Kadroda genç yabancı veya iyi Türk oyuncuların geçtiğimiz yıl veya bu sezon başı takıma alınması gerekiyordu. Yöneticiler bunu nasıl göremiyor demiş. Soru sormuş ve aynı zamanda bir de ünlem işareti var. Bir futbol sever, bir kadın futbol severden dinleyicimizden selamlarımızı iletelim Nilay Hanım'a.
1: Öncelikle haklı bir serz edin sevgili Berk ama şunu da söylemem lazım.
0: Yani bence de. Hep unutuluyor çünkü genç oyuncular. Verilen sözler orada hep geride kalıyor. Trabzonspor örneğini hatırla lütfen. Barcelona ile oynadı, Avrupa finali oynadı dedi. Kaç tane oyuncuyu konuşuyoruz bugün oradan? Örneğin. Nilay Hanım'ın söylediğine bir ek.
1: Fenerbahçe kadrosuna katılabilecek Türk oyuncuları hani beraber saysak belki işte Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu bu kaliteye, kadro kalitesine uyacak, direkt 11 oynayabilecek isimler. Bu tür isimleri de kadroya katmak hakikaten çok zor. Fenerbahçe'nin hem Hakan Çalhanoğlu'yla uzun süredir bir teması var, doğru. Aynı zamanda Ferdi Kadıoğlu ile ilgili de bir düşünce var ama her iki oyuncu da kadroya katmak için çok zor oyuncular. Ama şunu söylemem lazım sevgili Berk, Fenerbahçe'nin maalesef yerli

0: böyle küskün oluyorlar bu noktada ama sahaya çıktıklarında da o formayı hak ettiklerini göstermeleri gerekiyor. Fenerbahçe gençler birliği maçında rotasyon yaptı ve yerli oyuncularından neredeyse hiçbir katkı alamadı. Bunu da unutmayalım. Yani doğal olarak bu serzenişte dinleyenimiz haklı, evet. Yerli kalitesini Fenerbahçe'de artması lazım ama bu maalesef ülke futbolunda kanayan yarası. Yerli anlamında kaliteli oyuncu sayımız çok fazla değil.
1: Öyle, maalesef öyle. Çok teşekkür ediyorum. Suagur, seni haddinden fazla tuttum. Yani yayında söz verdiğimizden fazla tuttum. Özür diliyorum onun için. Senin de çünkü notların var. Aynı zamanda teşekkür ediyorum. Bilgisiz kalırız sonra. Anadolu Ajansı'nı bir taraftan takip ediyoruz dört gözle. Selamlar.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ ol, var ol. Teşekkürler. Suagur'la birlikteyiz ve Suagur'la birlikte olduğumuz noktada oradan gelen son dakika yazıları, son dakika haberleri, örneğin bir yerde bir canlı anlatım görüyorsanız bir sitede, genellikle Anadolu Ajansı'nın servis ettiği sitelere ya da işte haber kanallarına, spor kanallarına, çok kullanılmasa da günümüz spor kanallarında, televizyon ya da radyolarda buralara servis ettiği bilgiler Suagur'dan çıkıyor mesela, onu söyleyelim. Onun öncesinde derlemeler, toplamalar, şu kadar kez karşılaşıldı gibi hani klişe kalmıştır onlar biraz ama şu kadar kez karşılaşıldı gibi detaylar da Suagur'dan çıkıyor. Onun yanında bizim artık o şu kadar kez karşılaşıldı, şu kadar kez şu oldu, bu kadar kez bu olduların dışında daha böyle detay aramaya meraklıyız ya bu sıralar. Artık klişe dediğimiz noktada buna öyle arıyoruzdur. O detayları da yine Suagur'dan öğrenebiliyoruz. Anadolu Ajansı, İLES Haber Ajansı ve tabii diğer tarafta tüm haber ajansları, Demirören Haber Ajansı gibi birçok haber ajansında bu tarz birçok konuya da denk geldiğimiz yerler oluyor. İbrahim Yavuz telefonu öyle bir açtı ki, alo çok müsait değilim kardeşim ama yani hemen bağla istersen der gibi. İbrahim Yavuz, var mı yanlışım? Var mı yanlışım? Bak nasıl hemen offside'e düşürüyorum seni.
2: yok maçı
1: peki abi. Abi niye o zaman maçı izleyen bir insan alo diye niye açar telefonu? Buyur kardeşim ya da alo dersin.
2: Enerjim yüksek açtım. Evet,
1: yani diyorsun ki ya. Senin enerjin yüksek, senin yayınına böyle gelinir diyorsun.
2: Evet, iyi, daha iyi mi yani?
1: Yansın abi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol.
2: Rica
1: abi. Ben bir selam var. Selamı üzerimde kalmasın abi. Hemen ileteyim. Tabii. Tugay Kuan Numanoğlu, kıymetli hakemlerimizden. Çok iyi bir karakter, çok iyi bir büyüğüm, abim. Tugay Kaan Numanoğlu hocamın, onunla bugün görüştüm, konuştum. Onun sana çok selamı var.
2: Üzerinde kalmış. Sağ olsun, aleyküm selam, çok teşekkür
1: ederim. Ve İbrahim Yavuz, Fenerbahçe'de 11'leri gördüm. Fenerbahçe'nin 11'i ve Konyaspor'un 11'i gördüm.
2: Dizilişte göremedim tam. Sen dizelim. Bir daha bana Berk okur musun 11'i?
1: Ben sana dizeyim abi direkt. Evet, Ederson kalede. Ederson tamam. Kalede. Stoper tandemi bozulmuyor. Fenerbahçe'de beni bir futbol sever olarak uzaktan baktığımda en dikkatimi çeken ve hani bir taraftar gibi baksaydım da mutlu eden şey herhalde Şikrin-Yara ikilisinin bozulmaması olurdu. Brown-Semedo ikilisi de beklerde. Gendouzi, Kante, Asensio ortalarını göreceğiz. Talişka'nın artık transfer iddialarının çok netleştiği, transferinin gerçekleşecek dediği noktada hafta içerisinde konuşulmuyordu belki ama şimdi 2-3 gündür çok konuşulur oldu. Şöyle ki şuraya biraz getireceğim konuyu. Gün içerisinde Talişka'lı bir Fenerbahçe'de maç günü paylaşımı yapıldı ve apar topar silindi. Başlığını atsam çok da abartmam herhalde. Sonrasında Talişka
2: kaldırıldı mı o paylaşım?
1: Kaldırıldı diye biliyorum.
2: Allah Allah.
1: Hatta tekrardan kontrol ederim yanlışım var mı diye. Dinleyicilerimize yani 0212'den yazar zaten.
2: Paylaşımı kaldırıldı.
1: Öyle hatırlıyorum yani. Bunu da bir internet sitesinden ben görüp de bunu kaldırmışlar demedim. Öyle söyleyeyim. Gün içerisinde hazırlıkta yaparken
2: yani
1: bir yandan.
2: Bence problemli evet. Bir hadise.
1: Ve bunun yanında bunun tekrar kaldırıldığını gördüm. Şöyle, Fenerbahçe takımından ayrılacağı iddia edilen Talişka'nın yer aldığı maç günü paylaşımı silindi. Haberi vardı. Bu doğru mu değil mi? Ona bir bakmak lazım tekrardan. Böyle bir haber gördüm bir yerde.
2: Doğru mu değil mi? Bakacağız.
1: En azından Fenerbahçe'de bu paylaşımın kaldırıldığına ilişkin kaldırılmadan bir önceki paylaşımı gördük.
2: Bir kontrol ettik de.
1: Bir bakalım. Duruyor mu?
2: Paylaşım duruyor yani.
1: Fenerbahçe'de Instagram'da benzer bir paylaşım görebiliyor muyum? Göremiyorum ben ama Twitter özelinde mi baktın? Şimdi Twitter'dan mı?
2: Evet,
1: çünkü
2: Twitter'dan bir baktık.
1: Bu ekran görüntüsü Instagram özelinde gelen bir ekran görüntüsüydü. Twitter'dan, X'ten yani baktım diyorsun. Peki
2: şey
1: o zaman yanlış. X'te yok mu bu tarz bir şey?
2: Çünkü problemli bir durum eğer öyle olmuş olsaydı o biraz sıkıntılı bir hadise.
1: Yani gün içerisinde
2: kadrolar üzerinden
1: çok kıymetli bir bilgi değil. Haber değeri de çok yüksek değil ama yok mesela Fenerbahçe'de. Paylaşılan görseli de ben sana atayım İbrahim Yavuz. Sonrasında sen de görebilirsin mesela. Yani çok belki haber değeri yüksek olan bir şeyi konuşmuyor.

0: Ama en azından Talişka haberlerini, aa bak bu da olmuş zaten görüyor musun diye taraftar arar ya böyle şeyleri. Onlardan birine verdiğimizi düşünüyorum en azından an itibariyle. Yani bu habercilik değil tabii, ayrı konu. Ama diğer tarafta maç günü paylaşımı kaldırılıyor. Sonra da lacivertler kısa süre sonra Talişka'nın yer almadığı farklı bir maç günü paylaşımı yapıyorlar. Ne düşünceyle nasıl oldu bilinmez ama sana da attım, seninle de paylaştım haberi. İbrahim Yavuz.
1: Eyvallah.
0: Tüm bunlarla beraber Fenerbahçe'de Asensio var dedik, Greenwood var dedik, Kerem var dedik, Muriç var dedik. Hızlıca
1: yani normal
0: Ederson
1: ideal kadro.
0: Evet.
1: Var mı? Ya yani Asensio ile Talişka değişmiş, onun dışında yok değil mi değişim yani?
0: Evet, bir şey yok. Guendouzi, Kante
1: yani
0: ortada.
1: Kadrosu. Orada biraz sıkıntı şu. Şimdi bir önceki Gençler Birliği maçında Lyon maçı önemli, şu kadar yıldır gidemiyoruz, o yüzden bu rotasyonu yaptık diyen ve asla bundan pişman değilim, bunu da mantıklı buluyorum diyen bir teknik direktör ikinci maç öncesi aynı kadroyla çıkıyor. Yani aslında bir önceki basın toplantısında söylediğini bu kadroyla inkar ediyor. Aslında kendini eleştirmiş oluyor teknik direktör olarak. Yani hata yapmışsın diyor burada. İdeal kadroyla olman gerekiyor. Yani burada tabii ister istemez herkesin kafasındaki düşünce şu. Yani bu baskı altındaki hadiseyi idare etme, İsmail Kartal'ın zaten yaşadığı en büyük sorunlardan biri. Burada aman ben sorun yaşamayayım. Yani en güçlü oyuncuları bir araya gönderip problemi ortadan kaldırayım düşüncesiyle çıkmış. Tabii burada belirleyici olacak hadise. Çünkü Fenerbahçe ile ilgili bir şeyi çok fazla öngöremiyorsun. Hangi Fenerbahçe'den bahsedeceğiz? İçerideki Gornik, dışarıdaki Gornik, içerideki Graz, dışarıdaki Graz, işte Lyon maçı, deplasmandaki Gençler Birliği maçı. Çok fazla dalgalanan oyunlar var. Yani bu normal bir durum değil. Bir takımın 3 aşağı 5 yukarı ya öngörülebilir bir oyunu olması lazım. Şimdi ben Fenerbahçe'de o anlamda bir şeyi öngöremiyorum ama rakip Konyaspor, onlar üzerinden bir şeyler anlatabilirim. Yani en azından Fenerbahçe'nin bireysel anlamda oyuncu kalitesiyle burada o problemi ortadan kaldırabileceğini, ya fiziksel anlamda Lyon'un Fenerbahçe'yi problemin içine ittiğini söylemiştik. Burada çok fazla onunla problemleşeceğini düşünmüyorum. Özellikle eğer 3. bölgede daha fazla topa sahip olursa, ya topu koşturursa, rakibi topun peşinden koşturursa, o fiziksel durumun tamamen ortadan kaldırılacağını düşünüyorum. Bireysel oyuncu kalitesiyle burada Fenerbahçe'nin ben sorun yaşayacağını düşünmüyorum ama gole kapatabilir mi kalesini Fenerbahçe? Yani bütününe baktığım zaman orada da problemli Fenerbahçe oyunu görüyorum. Yani rakibine pozisyon verme anlamında, takım savunmasını sağlıklı yapabilme anlamında orada da eksikleri olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Ama iki takımın da gol atmasının yüksek ihtimal olduğunu düşündüğüm bir karşılaşma, onu söyleyebilirim. Sonuçta Konyaspor evet mağlubiyetle başladı ligi ama geçtiğimiz sezonda bir hayli yüksek performansla bitirmişlerdi sezonu. Bireysel anlamda oyuncu kalitesine baktığın zaman ciddi anlamda önemli oyunculara, kariyerlerinde önemli takımlarda süre almış oyunculara da sahipler. Onlarda da aslında bir belirsizlik var. İlhan Palut'un geçen sene bıraktığı yerle bu seneki başlangıcını da biz de test etmiş olacağız. Yani çünkü Türkiye'de öngöremiyorsun belki. Yani bir teknik direktörün bıraktığı oyun sonra sezona başlarkenki oyun bambaşka olabiliyor. O yüzden bizim için de aslında Konyaspor oyunu burada görmemiz açısından çok önemli olacak. Ama biz, tabii biz normal hem yorumcu hem taraftar olarak talip olduğumuz hadise tamamen oyunun seyir zevki açısından keyifli olması. Burada da Konyaspor'un varlığının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani normalde Fenerbahçe'nin baskın olmasını beklediğimiz, daha fazla topa sahip olmasını beklediğimiz bir karşılaşma. Bu oyunu daha seyir zevki açısından keyifli hale kim getirir? Konya'nın davranışı getirir. O yüzden onların buradaki davranışında çok belirleyici olacağını düşünüyorum.
0: Kaldı ki sen Konya tarafına bakıyorsun. İlhan Palut oyunu senin için de çok pozitif bir anlam ifade veriyordu, ediyordu. Geçen yıl böyle yorumluyordun, öyle hatırlıyorum İbrahim Yavuz.
1: Şöyle yorumlayayım ben o zaman onu ben. Bir teknik direktörle ilgili yorum yaparken şimdi sen bana İlhan Palut'la ilgili bir şey soruyorsun. Hangi İlhan Palut'u ben söyleyeyim? 2,5 yıl Rize Spor'daki performansı mı? 3 ayda Konya Spor'daki performansı. Sen bana diyorsun ki 3 ayda Konya'da müthişti. 2,5 yıl unut mu diyorsun?
0: Sen diyordun geçen yıl. Yani Konya'da iyi işler yaptığını. Az önce de söyledin. Geçen yıl yine biraz sivrildi dedin. Demedin mi?
1: Yani ben evet dedim ama ben tabii bu yorumu o şekilde yapmam yani. Evet. Ben bütüne bakarım. Ben hocanın yaptığından çok oyuncu üzerinden bazı şeyleri okurum. Çünkü 2,5 yılda bir yerde yapamadığın 3 ayda bir yerde yapma şansın yok. Bu mantıklı bir durum değil zaten. Evet. Ama bu yapamayacağı anlamına da gelmez tabii ki. O yüzden bu sene benim için çok önemli. İlhan Palut da sağlıklı yorum yapabilmem için Konya Spor performansıyla alakalı ki oraya da

0: kaybederek başladı.
1: Evet. İbrahim Yavuz'la konuşuyoruz. Konuşmamız devam ediyor. Bağlantımız sürüyor. İbrahim Yavuz'la son bölümü değerlendireceğiz. Son bölümde İbrahim Yavuz, senin oyuna ilişkin beklentini merak ediyorum. Zira ikinci yarıya girmeden devre arasında da Murat Aşık'la yapacağımız bir bağlantımız olacak. Hemen ardından seninle de yine ne konuştuk, ne olduğu konuşmak isterim. Çok kıymetli çünkü şu an dediklerin ve...
0: Bence ülkenin genelinin teknik direktörlerden talep etmesi gereken durum bu. Ben yani... hep söylediğim şeydir. Senin bu söylediğini çok değerli buluyorum. Teknik direktörün maç önü, maçın sonu, oynanan maç, hepsinin bütünü yorumlamasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yorumcular için de geçerli. Yani bir şeyi öngörüyoruz. Devre arası, maç sonu, ne düşündük, oyun nereye gitti. Ya insanların, bu işi deneyimlememiş insanların oyunu anlayabilmesi için, ki bizden ziyade esas bu işin öncüsü teknik direktörlerdir. Onlar bize oyunu sağlıklı anlatacak. Gerçi ülkede maalesef teknik direktörlerin büyük bir çoğunluğu hakem üzerinden, bahaneler üzerinden bir şey anlattığı için orada çok fazla oyuna gelemiyorlar. Fırsat olmuyor. Biz en azından yani bir taraf olmadan bütün takımlar aynı mesafede yorum yapmaya çalışıyoruz. Ya burada çok net bir şekilde Fenerbahçe ile ilgili şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin şu an bir teknik direktör oyunu yok. Teknik direktör oyunu olmayan bir takım tamamen bireysel oyuncu yeteneği üzerinden yorumlanır. Şimdi Asensio bugün sahada. İşte onun üçüncü bölgedeki bireysel yeteneğine muhtaç bir Fenerbahçe. İşte Vedat Muriç'in özellikle geçtiğimiz sezonda da en başarılı olduğu işte aksiyonlar nedir? Yüksek kenardan gelen yüksek toplar. Ama sendeki oyuncular ona uygun. Mesela Greenwood daha çok bunu yapmak yerine işte sağa ya da sola gidip rakibi eksiltip Marsilya'da attığı gol gibi direkt sonuca giden bilen bir oyuncu. İşte orada başka bir oyun oynarsın Vedat Muriç'le, ya da sırtı dönük Vedat Muriç'i kullanabilirsin. Yani Fenerbahçe'nin bence bu maçla ilgili analizinin tamamen hiç olmadığı kadar topa sahip olmak olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer topa sahip olma konusunda problem yaşarsa, takım boyu genişlerse, bu Fenerbahçe'yi biraz sıkıntının içine sokabilir. Şimdi bu kadar önemli oyuncuları bir araya getiriyorsanız bireysel yetenek anlamında, oyunu rakip yarı sahada oynarsanız, çünkü problemi çözme adına bir hayli seviyesi yüksek, kalitesi yüksek oyuncularınız var.
1: Peki İbrahim Yavuz, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım. Can Arat'a dönmeden önce, ikinci yarıya başlamadan önce tekrar görüşeceğiz. Sağ ol. Ağzına sağlık. İbrahim Yavuz'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu ki onunla da Fenerbahçe'de bu kadroyu değerlendirdik, konuştuk. Benim gözüm bir yandan da tabii diğer tarafta İsmail Kartal da, o yayıncı kuruluşa Flash'ta bir röportaj veriyor. Maç önünde bir röportaj veriyor. Yaklaşık bir 3 dakikadır da konuşuyor İsmail Kartal. Herhalde biraz uzun konuşacak. 2,5 dakika oldu aşağı yukarı. Onu peki kısa sürmüş. Onu prodüksiyondan geçirip belki sizlere ses olarak sunabilme şansım olacak İlerleyen dakikalarda. Tabii tüm bunları yaparken, tüm bunları prodüksiyondan geçirip derken, orayı böyle kesip sizler için hazır, sağlıklı hale getirebilmek adına bunu söylüyorum. Yayın içerisinde ne kadar prodüksiyon olabilirse orada da yine hemen hızlıca şöyle bir bakacağım oraya da sizler için. Ama İsmail Kartal'ı diğer tarafta İlhan Palut'u dinlemeden önce hızlıca Can Arat'a yeniden gideceğim. Can Arat'la konuşacağım. Fenerbahçe formasını giymiş isimlerden, kıymetli isimlerden biri ki yayınlarda da bizlerle birlikte olan ve aynı zamanda bundan da geri durmazken keyif alan isimlerden, bunu hissettiren isimlerden biri Can Arat. Biz de öyle mutlaka Can Arat'la yaptığımız bağlantılarda Fenerbahçe ilişkin ya güzel anılar, ya güzel yorumlar, ya orada farklı bakış açıları dinliyoruz, görüyoruz. Can Arat'a ulaşmaya çalıştığım anlarda bir tık gevezeliğim tutmuş olabilir, onu söyleyeyim. Bu arada bir dinleyicimizden mesaj var. Der ki, İyi akşamlar Berk. Biz yine yollardayız ama Süper Lig'i izlemekten asla vazgeçmiyoruz. Farkında mısın bilmiyorum ama yeni kurallar bana göre çok pozitif bir etki etti. Sen ne düşünüyorsun demiş. Yeni kurallar bende de pozitif etki etti ama tabii yurt dışından yazıyorsunuz. Yurt dışından böyle bu pozitiflik çok mu pozitif görünüyor, onu da sorguluyorum. Umarız tabii yeni kurallar beraberinde, hani var da mesela bir aralar yeni kuraldı değil mi? Beraberinde uygulanmıyor, uygulanamıyor, yanlış uygulanıyor, haksız rekabete sonuç veriyor gibi şeylerle anılmaz. Çok da öyle anılacak kurallar gibi durmuyor. Önyargımı atayım kenara ama... Bunları söylüyorum, artık bir temenniyle girmek daha kıymetli oluyor. Süper Lig'de yeni kurallar, değişiklik işaretinden sonra futbolcu 10 saniyede sahayı terk etmezse diğer futbolcu 1 dakika bekleyip oyuna girecekti, hatırlayın lütfen. Bir diğer hatırlamanızı istediğim, sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecekti. Bunu da hatırlatmak isterim. Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecekti. Taç atışı geciktirilirse atış Rakip takım.

0: Takıma geçecekti. Bu kurallardan bahsediyor. TFF özelinde bunun da adım atılmıştı. Hatırlayalım lütfen. Can Arat'la konuşacağız. Fenerbahçe'nin kıymetli futbolcularından Can Arat bizlerle. Can Arat hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk. Selamlar herkese.
0: Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce bir futbolcu olarak, Fenerbahçeli bir futbolcu olarak Talişka'nın kattıkları ve Talişka'nın bugünkü gündemi, bunun haftalardır konuşulan ve bir krize döndürülen ya da kriz gerçekten kriz olan, bilmiyorum, kriz gibi anılan ya da gerçekten kriz olan Asensio'nun oynamasına sebep olması, tüm bu gündemi Fenerbahçe'nin içinden gelmiş biri olarak nasıl değerlendiriyorsun? Neler söylersin? Söz sende.
1: Şimdi oyuncuların hepsi çok değerli.
0: Evet.
1: Baktığımız zaman Talisca oynadığında 5'te 5 yapmış. Gole çok sıcak bir ayak olarak görüyoruz ama genelde oyun içine baktığımız zaman Fenerbahçe'nin baskı ve preste, topsuz oyunda bir kişi eksik oynadığını Talisca'yla görüyorduk. Tabii ki bu oyuncuların özellikleri birbirlerinden farklı. Ama özellikle oyun Asensio'yu istediğinde Asensio'nun olmaması bu olayları ortaya çıkardı. Nedir? Yeri ve zamanı doğru oyuncuları doğru rotasyonla oynatmak. Örnek veriyorum, Lyon maçında oyun Asensio diye bağırırken Asensio'nun kenarda olması. Çünkü topu alıp kullandıracak, oyuncuları gol pozisyonuna sokacak bir oyuncu istiyordu. Bağırıyordu oyun. Zaten bu süreci iyi yönetememek çok değersizleştirdi şu anki durumu. Nedir o? Biraz evvel de bahsettiğim gibi Asensio'yu evet oynatmayabilirsin. Ama yeri geldiği zaman da Talisca'ya oturtup Asensio'yu oynatabilirsin. Yani bunların dengesini hoca iyi ayarlayamadı. Bakın, çok yıldız oyuncularla bunların mücadelesini yapmak çok zordur. İşte bugün mesela birdenbire sabah uyandık, Talisca'nın transfer haberi çıktı. Şimdi Fenerbahçe taraftarı Talisca'nın gitmesini istemez. Sonuçta baktığın zaman kulübede olsa bile ikinci yarı oyuna girdiği zaman skora etki edebilecek ekstra oyuncu Talisca. Yani ondan dolayı bu bir kaos değil. Bu süreci iyi yönetmek çok önemli. Bugüne baktığımız zaman...
0: İyi yönetebiliyor mu? O soru gelsin o zaman benden sana.
1: Efendim?
0: İyi yönetebiliyor mu bu süreci peki?
1: Hoca şu ana kadar iyi yönetmedi. Bakın, bu iyi yönetemeyeceği anlamına gelmez. Bütün insanlar kendini...
0: Hoca dedin, Talisca zaten... konusundayız. Hemen hocanın açıklamasını ben sözlü olarak aktarayım. Talisca yabancı kuralı ve sezon başından beri çok yük binmesi nedeniyle kadroda değil. Lyon maçını düşünerek kadroyu almadık. Dinlendirmeyi düşündük diyor Talisca.
1: Ya tabii ki konusunda. Bakın, şimdi kadroda bir şişiklik olacak. Bakın, Talisca formda olduğu için hani derim ki mesela bir önceki maçta Talisca'yı santrafor oynat, hazır değil dediğim Muriç'i oynatma, ikinci yere al, Asensio 10 numarada olsun. Bu sorunlar çıkmayacaktı mesela, haksız mıyım? Zaten Muriç'in biraz daha zamana ihtiyacı varken en baştan bu kaosu yaratmasaydı hoca mesela. En başta Muriç'i değil Talisca oyunda başlasaydı bir maçta santraforsuz oynayabilirdi Fenerbahçe. Bunu idare edebilirdi ama Asensio'suz bir oyun şu an Fenerbahçe'nin kurulumuna çok ters. Oyun sistemine ters bir kere 4-2-3-1'de. Yıllardan beri Fenerbahçe 10 numaralı oynuyor. 10 numaralı sistem Fenerbahçe yakışı ve 10 numarayı 10 numara oyuna bağlı. Ben şimdi stoper olarak santrafor oyunu koyarsanız tabii ki bir şeyler yaparım ama ne kadar verimli olabilirim. Ve bunların da oyunculara yansıdığını görüyoruz. Mesela Lyon maçında Asensio girdikten sonra varlık gösteremedi. Çünkü vücut dilinden, oyuncunun kalitesinden değil. Şimdi en başında şunu da söylemek isterim. Eğer bir takımda sezon başı antrenmanlarından bu yana bugüne kadar antrenmanların hepsine katılıp görev verildiğinde bütün maçlarda mücadele etmeye çalışan bir oyuncu varsa ve bu oyuncu hala Asensio hazır değil deniliyorsa, o zaman hocanın da şapkasını başının önüne koyması lazım. Bakması lazım o şapkanın içine. Sen çalıştırdın çünkü bu takımı. Eğer Asensio hazır değilse o zaman hocanın da bir sıkıntısı var burada. Hazırlaman gerekiyordu. Şunu da söylemek istiyorum. Rotasyon evet yapılabilir ama bu kadar çok rotasyon olmamalıydı. Bugün Fenerbahçe ideal kadrosuyla çıkıyor. Şunu net söyleyeceğim. Futbolun içinden, gerçekten içinden gelmiş, çekirdeğinden yetişmiş ve şu an bir teknik adam olarak şunu söylüyorum. Futbolcu için antrenman zor geçebilir, kaos gelebilir ama maç en iyi antrenmandır futbolcu için. Bir futbolcu ne kadar fazla maç yaparsa o kadar çok hazır olur. Bakın, eğer bir futbolcu rotasyonla oynatmıyorsunuz, öbür maçı hazırlamak için illa bir ağır antrenman yapmak zorunda kalıyorsunuz. Emin olun, o ağır antrenman daha çok yoruyor oyuncuyu. Futbolcu ne kadar çok maç oynarsa o kadar mutlu olur, o kadar hazır olur. O yüzden hocanın bunlardan ders çıkartıp ilerleyen süreçte bunları çok iyi kullanması gerekiyor. Çünkü bugün de kendisi de söyledi biraz evvel basın toplantısında, maç önünde yayıncı kuruluşa. Artık her maça bir final maçı olarak bakıyoruz. Sezonun ikinci maçındayız ha. Ve şimdi bunu demeye başladık. Bu güzel bir şey aslında ama Hoca kendini geliştirme.

0: açık biri. Ben bir haftadır eleştiriyorum hocayı. Eğer böyle devam ederse eleştirmeye de devam ederim. Çünkü ben Fenerbahçeliyim. Ne için eleştireceğiz? Doğru yolu bulması için, İsmail Hoca gitsin diye değil. Ama doğru yapamazsa tabii ki de bu takdiri kulüp yönetimindir.
1: Peki. Teşekkür edeceğim buradaki yorumun için. Diğer tarafta Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem ve Muriç. Vedat Muriç ki Fenerbahçe için öyle inanıyorum ki Vedat Muriç tarafında çok da hani bekleneni veremediğini düne kadar mesela Fenerbahçe'de Muriç özelinde düne kadar benim umudum vardı ama hani düne kadar dediğim anladınız onu. Biraz da geçmişe gitmek gerekiyor onunla alakalı sakatlığı vesaire de işin içerisine girince tabii öyle olmuştur ama yani yavaş yavaş Muriç konusunda da Fenerbahçe'de bir taraftar gözüyle bakıp yorumlasam iyi ki Lukaku gelmiş dedirtecek bir transfer olduğunu görüyorum. Şimdi, görür oldum. Şimdi, ne dersin söz sende?
0: Muriç çok önemli oyuncu. Geçen sene İspanya Ligi'ni takip ettiğimizde çok ciddi işler yaptığını gördük. Bakın yaşlı oyuncular sakatlık geçmişi demeyelim de şöyle bir durum vardır. Sen yaşı 30'un üstündeki oyunculara takıma yaptırdığın antrenmanı yaptıramazsın. Birazcık koruman gerekir. Hoca bunları biliyordur ve bunu yapıyordur zaten. Şimdi Lukaku, sen bu oyuncu sahaya atmazsan bu oyuncu hazır olmaz. Şimdi orada da bir kimi Muriç oynasın der, kimisi Lukaku oynasın der, kimisi Asensio oynamasın, Talisca oynasın diyecek. Tabii ki insanların
1: ya bunu bir futbolcu olarak, farklı. Bunu bir futbolcu olarak yorumla lütfen ya. Hani bir oyuncu geliyor ve hazır değil, oynayacak, hazır değil, oynayacak. 4 maç geçiyor, 5 maç geçiyor. Bu da hep Fenerbahçe'de nedense oluyor. Beşiktaş'ta da bu arada Vilao için beklemediler, az beklemeyecekler. Trossard'ı aynı şekilde.
0: Aslında baktığınız zaman şu an işte Muriç hazırlanıyor bakın. Muriç sakatlıktan çıktıktan sonra ya bir 15 dakikada oynayabilir sakatlıktan çıkan bir oyuncu. Geçen maç Lyon maçında sahaya çıkardı hoca. Elinden geleni yaptı, hazır değil. Ama Muriç'in girdiği pozisyonlara baktığımız zaman Muriç o pozisyonları Gençler Birliği maçı dahil konuşuyorum bunu. Gol yapacak oyuncu. O kafa vuruşlarındaki sertlik, mertlik hazır olmadığını görebiliyorsunuz. Ama Muriç de bir santrafor gol pozisyonuna giriyorsa, eski Muriç gibi o noktalarda bulunabiliyorsa Muriç'te herhangi bir sıkıntı yok. Muriç de kendine bakacak. Şimdi oradaki önemli olan Lukaku gibi dünya yıldızının gelmesiyle birlikte tek bir oyuncunun oynayacağı yerde kimi göreceğimiz. Artık burada hocanın işi gerçekten zor. Yani tabii ki ilk etapta Lukaku dersiniz ama Muriç'in şu an ilk önce ona gelen şanslardan dolayı gol atması gerekiyor. Ama Lukaku ikinci yarı oyuna girer, daha iyi iş yaparsa Muriç'in elindeki şansı alır. Lukaku gibi bir dünya yıldızı da aldı mı bırakmaz formayı.
1: Peki Caner Atta konuşuyoruz. Onunla değerlendirmemiz oluyor. Lukaku konusu, Muriç konusu bunları değerlendirdik. Ben peki peki diye geçiyorum. Üzerine bir şey katmıyorum. Sebebi hızlıca sana ayırdığımız sürede Caner At. Detayları konuşalım istemem. Ake, Skriniar ikilisini ben bir stoper Caner At'a sormadan geçemeyeceğim. Merak da ediyorum açıkçası. Hatta öyle ki maç sonu performanslarını nasıl değerlendireceğini, onlara ne kadar iş düştüğünü savunmaya nasıl değerlendireceğini de merak ediyorum. Sırf o yüzden maç sonunda uygunluk olursa bir bölümde 5-10 dakika dakikada olsa sana tekrardan bağlanmak
0: tabii
1: isteriz.
0: Ki, tabii ki.
1: Burada da Radyo Gönül samimiyetini geçirmiş olalım dinleyicilerimize. Zira yani bir yayın planlamasını yayının içerisinde yaptık ekstra olarak.
0: Evet,
1: onu da aktarayım.
0: Evet,
1: söz sende.
0: Şimdi savunma oyuncusu olarak özellikle Fenerbahçe gibi bir takım varsa ve o takımın savunmacısıysan senin işin çok zor. Çünkü devamlı önde oynayan takım, geride 1-1 kalıyorsun, 2-2 kalıyorsun. Takım atıyorum 1-0 önde, sen bir hata yaptığın zaman gol olabiliyor, 1-1 olabiliyor. İşte bu son iki maçta yediğimiz gollerde savunma hataları bariz bir şekilde ortaya çıktı. Ama baktığınız zaman birisi Paris Saint Germain'in, birisi City'nin merkezinde oynayan iki oyuncu. Gollere bireysel hata olarak değil de zincirleme olarak bakmamız gerekiyor. Bu hata nereden başladı, zincirleme nasıl gitti ve biz gördüğümüzde en son Ake'ye kaldı diyelim. Fenerbahçe'nin yediği Lyon maçındaki golle, Gençler Birliği maçındaki golle işte pas attı. İşte dediler ki oraya pas atılmaz. Ama Manchester City'de bu adam oraya topu atıyordu. Adam alışmış buna. Çünkü o önünde daha kaliteli ayaklar vardı. Adamlar 3 kişinin arkasından çıkabiliyordu. Şimdi Guendouzi'yi de orada geri niye edemedin diye bir zerzenişte bulundu. Bir gol yendi. Öbür gole baktığımız zaman Skriniar'ın başlattığı bir pas hatasından dolayı zincirleme, ama baktığınız Skriniar'a yazmadı o gol. Aslında başlangıcı oydu. Ben şu an savunmadaki ikilinin uyumu tam olmadığını düşünüyorum. Bakın ikisi de çok iyi oyuncu ve çok oturacaktır. Yani Fenerbahçe'nin son yıllar Edu Lugano'dan sonra gelen en iyi ikilisi olacak. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü çok tecrübeliler. Skriniar'a sallayan insanlar var. İşte ben olsam PTT Ligi'nde oynatmam diye geçenlerde bir hocanın yazısını okudum ben. Ama şöyle de bir şey var. Paris Saint Germain'den gelen oyuncuya da bunu söylüyorsan sen PTT Ligi'nde de hocalık yapamazsın demektir. Çünkü söylediğiniz adam Skriniar. Bu insanlar geçen sene Skriniar oynadığında hatasız neredeyse sezon bitirdi. Hatırlayın, hatasız. Fenerbahçe çok kötü oynadığı dönemde bile arkada tek başına diri tuttu takımı. Şimdi bu oyuncuların da birer tane, ikişer tane hata yapma hakkı olsun. Ama en zor şey ilk 4 haftayı geçmektir. Özellikle savunma oyuncusu, fizikli oyuncular için. 4-5 hafta geçtikten sonra her şey oturacak bakın. Önemli olan Fenerbahçe'de bütün oyuncuların bu 4-5 haftayı geçirmesi. Bu 4-5 haftayı geçtikten sonra kalitesi çıkacak bütün takımın ortaya. Ha işte bu süreci de gene İsmail Kartal'la kalıyor. Hani derler ya hoca ne yapabilir? Senin elinde bu kadar üst düzey bir takım varsa buradaki de kaos yönetimini yapmak çok önemli. Bu kaos yönetimini hoca bakın iyi başarırsa eleştirilerden iyi şeyleri alıp evet doğru söylüyorlar diyebilecek erdeme gelirse İsmail Hoca devam eder. Ondan sonra 4-5 hafta sonra da hiçbir şey kalmaz.
1: İsmail Hoca da bir girer. İsmail Hoca da sen de yolunda gitmeyen şeyler olduğunu görüyorsun ama
0: görüyorsun
1: ama bir nötrlük var. Bir nötrlük var, bir umut var sende. Öyle görüyorum
0: Caner. Ya umut var tabii ki. Bakın umut
1: İsmail Hoca tarafında var. Yani Fenerbahçe
0: benim
1: tarafından
0: var. Yani ben şimdi şunu
1: genelden
0: söylüyorum.
1: Değil. Evet.
0: Bakın hani Hap Hoca işte ben yaptım, ben getirdim, işte ben olmasam oynamazdı. Sorsak onu ilk defa Sivasspor'da da beni futbolcu o yaptı, öyle diyecektir.
1: Bak bu arada bakın, linçlenmeye başladım. Anında mesaj gelir mi ya İsmail Kartal'dan ne istiyorsun
0: bakın,
1: yazmış dinleyicimiz.
0: İsmail Kartal'dan hiçbir şey istemiyoruz. Biz Fenerbahçe olarak konuşuyorum. Evet. Fenerbahçe iyi olsun diye bizim söylediklerimizden eğer kendini geliştireceksen bir eksiğin varsa ve Fenerbahçe taraftarı Asensio'yu oyunu almaya çalışıyorsa o eksikliği görüp demek ki bir eksikliği tamamlaman gerekiyor. Bu kibir yapmamak gerekiyor burada. Evet ben hata yaptım diyebilmeli. Bakın ne dedim ben size? Eğer bir hata varsa İsmail Hoca düzeltebilirse neden İsmail Hoca'yla devam etmesin? Ama ortada bir kötü yönetim var. Bu yönetim de yani yönetimsel katında değil. Hoca katında içerideki kaos ortamını iyi yönetemediğini görüyorum. Sadece bu bakın. Sadece durum bundan ibaret. Eğer bunu düzeltirse 4-5 hafta içerisinde 4 hafta sonra her şey üst seviyeye çıkacaktır. İsmail Hoca'yı da bu eleştirilerden kendini sıyıracaktır. Ama işte bu 4 haftayı kötü durum yönetimini iyi yapması gerekiyor. İsmail Hoca'yı biz burada eleştiriyoruz evet. Ama açık kapısı da var herkesin İsmail Hoca'ya bu camianın evladı olduğu için. Ama son şanslarını kullanıyor.
1: Evet. Caner Atla konuştuğumuz noktada İsmail Kartal yorumu geldi. Dinleyicimizden mesaj geldi demiştim. İsmail Kartal'dan ne istiyorsun demiş. Taylan Bey'in mesajı. Bir şey istediğim yok İsmail Kartal'dan.
0: Tabii ki istediğimiz bir şey yok. Biz Fenerbahçeliyim ben. Fenerbahçeliyim. Kendi adıma konuşuyorum. Fenerbahçe'nin abi, iyi olması için.
1: Söz konusu İsmail Kartal olunca bak bir mesaj daha var. Berk kardeşim selamlar. Seni Instagram'dan takip ediyorum demiş. Anadolu Kavağı'na gitmişsin. Gördüm. Story'nden gördüm demiş. Peki. Hikayeden görmüş. İsmail Kartal'ın köyündeymişsin. Totem mi yaptın? Büyü mü yaptın? Ne yaptın? Ne ettin? Söyle bizim. Ya yakın Maslak'tayım, Sarıyer'deyim, tamam mı? Ofisimiz orada, Radyo Gol orada, stüdyomuz. Diğer tarafta şimdi böyle zamanlarda da şimdi akşam 8.30'da mesai yapacağımız yerde, akşamın gecenin ikisinde birinde buradan üçünde bazen çıkacağım yerde ki yayın planlaması oluyor. Bazı şeyleri planlıyoruz. Bugün hafta sonu hafta için yayını yapacağız vesaire. Öyle hadi yayını bitirdik kaçalım yok radyoda. Öyle düşündüğünüz evet. Gibi değil. 4 saat yayın var. Onun üzerine çalışıyoruz ediyoruz ama gündüzü de bir değerlendirelim istiyoruz. Ne oluyor? Sarıyer'den atla. Bir işte küçük deniz taksisine ya da işte bu küçük yeni çıkanlardan ya da ne bileyim vapura Sarıyer'den Beykoz'a geçenler biraz seyrek ama atla geç Anadolu Kavağı'na, geç Rumeli Kavağı'na, git oraya git buraya derken böyle biraz enerji depoladığımız yerler oluyor. O da şans eseri denk geldi. Gözümde canlandı biliyor musun? İsmail Kartal'ın o meşhur fotoğrafı var ya Anadolu Kavağı'nda kahvede.
0: Elinde telefonla kahvede. Kocalarken onu diyorsun.
1: Önünde çay. Önünden geçtim bugün bir baktım hepsi de İsmail Kartal yaşında böyle abilerimiz oturuyordu. Bir İsmail Kartal desem bana dünyayı anlatacak. Öyle abilerimiz yani orada dolular İsmail Kartal'la ilgili de. Bazı yerlerde bazı esnaflarda fotoğraflarını böyle boy boy görüyorsun. İsmail Kartal'la çekildikleri, oraya astıkları vesaire. Orada bir onun havası da yaşanıyor. Çok fazla girmiyor.
0: Ya uyum havası yaşanıyor da. İşte. Hocanın evet. Artık birazcık bunları bazı şeyleri taraftarın evet. İyi yorumlarını, kötü yorumlarını oradan alabileceklerini yani öğrenmenin yaşı yok bakın. Her gün kendinizi update etmeniz gerekiyor. Eğer hoca da update'e açık olduğunu söylüyor, eğer açıksa eleştirilerden alabileceği yanlış şeyleri alıp evet ben burada doğru yapmamışım, yanlış yapmışım, burayı düzeltebilirim diyebileceğini düşünüyorum. Bizim yaptığımız da eleştiriler bundan dolayıdır. Bence, Fenerbahçe içindir.
1: Bence İsmail Kartal bir süre basın toplantılarında ben odaklı konuşmazsa daha iyi. Hani dedin ya ben burada yanlış yaptım. Ben burada yanlış yaptım bile. Belki. Evet toparlıyor. Bence orada da iletişim tarafında önemli adımlar var Fenerbahçe'de. İletişime kalır mı iletişim birimine yoksa Aziz Yıldırım mı halleder bu işleri bilmiyorum ama Aziz Yıldırım'ın halletmesi demek yılların figürü Aziz Yıldırım'ın halletmesi demek bu konudaki karakteri.
0: Ya tabii ki. O daha farklı olurdu tabii. Bu üst seviyedeki Fenerbahçe'nin hocası, Fenerbahçe'nin transfer komisi başkanı Oğuz Çetin'in demeç verirken iletişim ekibinin herhangi bir şey söylemesi bana göre çok yanlış. Bu insanlar duygularını söyleyecekler ama bazen söylenmemesi gereken şeyleri sadece mahremde oyuncularla konuşacağı şeyleri de basına söyleyince yanlış oluyor.
1: Peki şunu soracağım. Hep bunları konuştuk, hep bir eleştirel taraftan da baktık. Biraz da kendi kendime sen konuşurken ben konuşurken biraz kızdım. Haliyle neden hep öne çıkarttığın noktalar eleştiren noktalardı dedim. Farklı gördüğün bir şey var mı ya? His olarak, duygu olarak, belki somut olarak sahada göremiyorsun. Belki basın toplantısı diyorum yine orada da bir işte düşüncelerin karalar bağlıyor Can Arat ya da bilmiyorum evet. Ben abartıyorum ya bilmiyorum. Şimdi, ama farklı gördüğün bu yıl o yıldan farklı olacak. Bu yıl 10 yıldan farklı olacak diyeceğin bir şey var mı Fenerbahçe'de?
0: Çok his olarak, duygu olarak. Çok maalesef göremiyoruz. İsmail Hoca daha önce geldiği dönemlerde en azından biz dokunuşunu hissediyorduk. Oyuna yansıyordu ama şu anda hala o oyuna yansıyamadı. Takımın hazır olmadığından dolayı deniliyor. Evet olabilir. Fenerbahçe'de şu an büyük bir kaos yaratıldı bir iki oyuncudan dolayı. Hoca sadece bu kriz yönetimini iyi yapması gerekiyor. Bakın hocanın haklı yerleri vardır. Evet oyuncu hazır değildir. Asensio'yu hazır bulunuyordur. Bunları oynatmayabilir ama bazen sen verilerden bağımsız olarak oyuncuyla konuşup oyuncunun yüreğine güvenmelisin. Oyuncu eğer ben evet fizik kalitesinde testlerde kötü çıkmış olabilirim diyecek ki millet nereden biliyor? Çünkü affedersiniz sırtlarına her gün GPS takılır oyuncunun.
1: Evet.
0: İnsilerinde GPS var. Nerede nereye koşmuş, ne müdahale yapmış, hangi şiddete sprint atmış hepsini gösteriyor. Bunlara çok bağımlı kalırsanız eğer yıldız oyuncularda yıldız oyuncu kaybetme şansınız çok yüksek. Çünkü bunların bazı oyuncuların fizik kalitesinden çok teknik kapasitesini kullanmak ihtiyacını bulunuyorsun. Peki. Hocanın bunlara iletmesi lazım sadece. Bakın en önemli şu an yaşadığı kaos bu. Asensio hazır değil. Oynat kardeşim Asensio. Yıldız oyuncu bu. Evet. Birazcık kendi hocalık karakterine ödün ver. Hazır değil o yapmamazlık yapma. Sadece olan her şey bundan ibaret. Berk, her şey bundan ibaret. Onun dışında bir sıkıntı yok aslında. Ama peki. Tabii ki Fenerbahçe olunca büyütülüyor.
1: Çok teşekkür edeceğim Can Arat. O ben zaman maç sonunda belki maç bittikten bir yarım saat sonra uygun olursan tamam. Tekrar görüşmek
0: tabii
1: üzere.
0: Tabii ki. Bütün dinleyicilerimize de sevgiler, saygılar. İyi maçlar dinlemeleri söylüyorum. Maç başlıyor çünkü.
1: Maç başlıyor. Burada bir gün izlemekte kısmet olsun sana bana Can Arat.
0: İnşallah.
1: Bir dakika skorda.
0: İnşallah. Birlikte izleriz. Birlikte de yorumlarız.
1: Maslak Sarıyer. Az önce dinleyicimizin mesajıyla da Maslak Sarıyer diye konumumuzu belirtmiş olduk.
0: Geliriz.
1: Teşekkür ederim. Selamlar, saygılar. Sağ ol abi.
0: Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.
1: Sağ ol. Can Arat bizlerle birlikteydi. Kıymetli isimlerden Türk futbol camiasında ve onunla birlikte değerlendirmemiz oldu. Şimdi Can Arat dedik. Olcan Çoksayar'a döneceğim. Olcan Çoksayar'la konuşacağım. Olcan Çoksayar'la detaylandırdığımız bölümler olacak. Orayı detaylandırırken tabii Fenerbahçe'nin şöyle bir hızlıca maçı öncesinde akışıma bakıyorum. Ömercan Özmen'in yazdığını görüyorum. Bir akışta değişiklik mi olacak? Tabii Radyo Gol samimiyeti sizler de bunlara şahit olabiliyorsunuz aynı anda. Yaklaşık bir saatte olmuş. Ne ara geçti o bir saat hiç anlayamadım. Çok keyifli, çok da hızlı geçen bir dönem, bir süreç. Tabii maça da yaklaştık. Ömercan Özmen'le de şöyle bir hızlıca WhatsApp iletişimimizi gerçekleştirmiş olduk. Orada tabii iletişimi gerçekleştirirken radyoculuğun cilvesi mi diyelim? Cilvesi diyelim, güzel analım. Radyoculuğun cilvesi konuşmak gerekiyor. Gevezelik etmemek gerekiyor. O yüzden o gevezelik etmek gerekiyor daha doğrusu. Gevezelik yapmak gerekiyor. O da önemli. Ama dakika skorda en sevdiğim şey neydi? Dakika skorda maç önünde, maç anında, maç sonunda en sevdiğim şey neydi? Stadyuma gitmek, dakika skoru yaşamak. Bakın Olcan Çoksayar, Sözcü Gazetesi, Sözcü.com.tr spor müdürü Olcan Çoksayar. Kıymetli mesai arkadaşım ve kıymetli kardeşim, çok sevdiğim bir isim. O gelmeden önce stadyumun sesi geliyor. Stadyumu size yaşatıyoruz. Dakika skorda. Olcan merhaba diyor ama tabii sözü ona henüz atmadık çünkü stadyum bizi çok cezbetti. Olcan hoş geldin, selamlar.
2: Merhabalar, ben tekrar iyi yayınlar
1: Her daim olduğu gibi, her daim olduğu gibi senden önce stadyumun sesi geliyor, atmosfer geliyor. Beni duymakta çok zorlanıyorsun biliyorum. O yüzden sözü sana bırakayım. Konuşacaklarımız ortada. Konuşacaklarımız bizlerin kulağını tırmalıyor an itibariyle. Tırmalama kısmını biraz burada pozitif anlamda kullandım tabii. Söz sende Olcan.
2: Tekrardan merhaba. Otelcinin sesini elimle siper etmeye çalışıyorum.
1: Evet.
2: Yaklaşık bir 10 saniye sonra normale dönecektim. Şu an taraftar artık tamamen almış vaziyette. İki takım sahaya sipaya başladı. Az sonra beyaz noktadan ilk vuruş yapılacak ve karşılaşma başlayacaklar. Bu akşam gerçekten Kadıköy'de bir atmosfer var. Yine tıklım tıklım türbünden. Tabii az sayıda Konya Spor taraftarı da var. Onu da söylemek istiyorum. Ve bugün takımlarını desteklemeye gelmişler. Bu akşam gerçekten bizi keyifli bir futbol akşamı bekliyor gibi. Geçtiğimiz günlerde oynanan Lyon maçından çok bir fark yok türbünlerin. Tabii maç öncesi görsel şöleni birazcık daha az ama Süper Lig'in ilk haftaları için ve çok iyi başlamamış bir Fenerbahçe için inanılmaz bir destek olduğunu söyleyebilirim ben.
1: Bu destek Fenerbahçe'yi nereye götürür? Nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun Konya Spor karşısında? Biraz saha içini konuşalım. Statla beraber, atmosferle beraber, stadyumla beraber.
2: Bugün aslında teknik direktör İsmail Kartal'ın rotasyondan kaçındığını, Gençler Birliği karşılaşmasında alınan sonuçtan sonra riske girmek istemediğini gördük. Ben bugün bu destekle birlikte az kadro çıkmış bir Fenerbahçe'nin istediği sonuca daha yakın oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü zorlu bir yol
1: ve tabii sen bunları söylerken karşılaşma başladı Olcan. İlk dakikalara senle şahitlik edeceğiz.
2: Fener olayı da geldi. Arkada siz de duyuyorsunuz benimle beraber. Bu akşam aslında Fenerbahçe'nin çok da risk almadan skoru erken kopartmak isteyeceğini söyleyebilirim. Ben çünkü şu an sağdaki 11'lere baktığımız zaman Fenerbahçe rakibini gerçekten ciddiye alıp bir 10 maçında iade artık fark açılmasın. En baştan bir problem yaşanmasın diye.
1: Yani diyorsun ki Gençler Birliği maçını öne çıkarma sebebin şu. Oğuz'dan, İrfan'dan, İsmail'den, Tarık'tan, Mert'ten, Levent'ten ağzı yanan bir Fenerbahçe diyorsun. Hatta öyle ki Talişka ile ileri uçta başlamak konusunda. Burada da hani sütten ağzı yanan kısmını, süt kısmını buralarla değiştirelim. Yoğurdu üfleyerek yiyor. Konya maçındaki bu yoğurdu üfleyerek yiyor diyorsun. Oraya bağlıyorsun işi. Ben biraz da bunu böyle biraz geçmişten deyimlerle de ön plana çıkarma sebebim Talişka'nın, Oğuz'un, İrfan'ın, İsmail'in, Levent'in, Mert'in, Tarık'ın başladığı bir 11'de bu isimlerin şu an olmadığını hatırlatarak sizlere aktarmak istedim bu bölümü. Yani Aki'yi, Şikriniar'ı, Genduzi'yi, diğer tarafta Asensio'yu konuşuyoruz ama haricinde tamamen farklı bir 11 vardı bugünden.
2: Fenerbahçe aslında bu akşam dediğin gibi sütten ağzı yanan taraf yoğurdu gerekiyor. Gerçekten çok doğru bir tabir oldu. Baktığımız zaman
1: hızlı başlayan Fenerbahçe bu arada. Ben bölüyorum çok sık ama dakika skorunda kültürü oradan bağlantı yaptığımızda bir ses de yükseldi. Galiba yoğun bir baskıyla başlıyor Fenerbahçe. Doğru mu görüyorum?
2: Evet doğru.
1: Greenwood yerde kaldı.
2: Burada bir puan beklentisi vardı tribünlerin. Bir tabii hızlı geçiş hücumu yakaladı Konya Spor. Yararlanamadı. Onun umutusu vardı aslında. Fenerbahçe ön alan baskısını yaparken bir anda savunma arkasında atılan Derinkov'da tehlikeli bir pozisyon geldi ama tehlike sonuçlanmadı. Belki hemen onu da söylemiş olayım burada. Hemen hızlı hızlı aktarmış olayım dakikalar 3'e gelirken. Bu akşam aslında Fenerbahçe'de benim için sürpriz olan bir durum daha vardı. Anderson Talişka'nın oynamıyor oluşu. Tabii bunu transferle ilişkilendirdiler ama sonrasında kulüpten açıklama geldi. Lyon maçında kadroda yer alacak. Yabancı kurulundan kaynaklı oynatılmadığına dair. Tabii burada Asensio'nun da...
1: Ne kadar inandın Oğulcan? Ne kadar inandın?
2: Ben aslına bakarsan çok fazla inanmadım.
1: Peki.
2: Elimizde olan bilgiler vesaireler dışında burada temasların olduğunu biliyoruz. Gerçi tabii çok net olan konular değil ama transfer biliyorsun dinamik bir süreç ama Anderson Talişka'nın görüşmeleri olduğunu, izlendiğini, takip edildiğini, performansıyla dikkat çektiğini biliyoruz. Tabii biliyorsun Talişka'ya iyi meblalar ödendiği zaman nerede oynayacağı çok fazla fark etmiyor. Profesyonel yaklaşan bir futbolcu. O yüzden Fenerbahçe menfaatine uygun bir teklif gelirse buradan dediğimiz noktaya gelecektir diye de düşünüyorum açıkçası.
1: Peki. Selam belki yayınlar demiş Mehmet Bey. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Adam 2 senedir boştaydı. Hangi takıma farklı bir dinleyicimiz. Hangi takıma yardımcı antrenör olarak gitmiş demiş. Biraz kendini geliştirmesi gerekir Avrupa takımlarına giderek demiş. Peki, farklı bir mesaj. Berk, umarım canlı yayındır demiş. Hangi dakika skorda canlı yayında olmadık? Söyleyin lütfen İltu Bey. Bu akşam Fenerbahçe'm güzel futbolla galibiyet alır, yayınlar demiş. İbrahim Yavuz'a selamlar demiş. Peki, aleyküm selam. Onunla yapmış olduğumuz bağlantı sırasında gelmiş mesaj. Fenerbahçe sağlı sollu geliyor. Kerem Aktürkoğlu ile deniyor şu anda mesela tekrardan. 0-0'lık eşitlik var. Kerem sağ çekti. Vuruşu dışarıda top. Kerem o sağ çekip vuruşunu Greenwood'un sola çekip vuruşlarını hatırlatarak yaptı sanki biraz. Oğulcan ne dersin?
2: Katılıyorum.
1: Kadıköy neden sessizleşti son anda ya? Şu an şu dakikalarda seni daha net duyar olduk.
2: Şöyle söyleyeyim, belki Fenerbahçe ön alan baskısı kurdu. Arkada besteler falan dönüyor ama şöyle bir şey var. Takımdan herhalde bir reaksiyon bekliyorlar. Çünkü ön alana tamamen yerleşen bir Fenerbahçe var. Hataya korunayan bir Fenerbahçe var. Zaten şu an arkadaki tribün ritmide takımın ritmiyle beraber
1: yükseliyor.
2: Fenerbahçe olgun ataklar peşinde aslında bence.
1: Abluka diyebilir miyiz? Var biraz. Abluka niyeti var en azından Fenerbahçe tarafında. Konya yarı alanında.
2: Ben şu an çok net göremedim belki ama Fenerbahçe'nin penaltı bekliyor. Ceza alanına gelen topları elle temas olma ihtimali var. Sen ekrandan daha net görebilirsiniz şu an diye düşünüyorum.
1: Yani vücuttan sekme gibi bir şey aradım ama o da yok. Kendi takım arkadaşının kafa vuruşu Konya sporlu bir oyuncunun eline çarpmıyor değil ilk etapta uzaktan gördüğümde. Ama karşılaşmanın hakemi devam mı diyor?
2: Evet, devam kararı.
1: Atilla Karaoğlan devam dedi.
2: Reaksiyonu ona yönelik oldu, ben de çok.
1: Bir reaksiyon daha var.
2: Dakikalarda biraz sertleşmeye de başladı. Top Fenerbahçe'de kaldıkça Konyalı oyuncular birazcık oyunu sertleştirerek direnç kırmaya çalışıyorlar. Tabii Fenerbahçe geçen sezon da bunu çok yaşıyordu. Sıklıkla Konya'nın sayesinde bir gerginlik
1: söz konusu.
2: Gendüzü ile
1: Konya'nın oyuncular
2: arasında bir laf dalaşı var. Orada taraftar ona reaksiyon veriyor. Biliyorsun Gendüzü bu dört tolk olayını biraz sever. Şu anda bu tarz bir durum yaşanıyor aslında belki sağlam.
1: Evet. Fenerbahçe'de durum böyle. Bu arada el mi değil mi vücuttan sekiyor ya. Ben yanlış gördüm. Konya sporlu oyuncu topu uzaklaştırmak isterken kendi eli açık. Kendi eline kafayla topu gönderiyor. Yani oraya yönlendirmiş oluyor. Vücuttan seken ve penaltı olmadığını düşündüğüm naçizane kendi futbol bilgimle böyle yorumladığım bir durum. Uzmanı mıyım? Değilim. Uzmanına sorarız. Metin Tokat bu konularda bize bağlanır genelde. Metin hocama bağlanmaya çalışırım. Geçiş esnasında Ömercan Özmen'le yapacağımız bağlantıya geçmeden evvel. Oğulcan, aktarmak, söylemek istediğim şey var mı diyeceğim ama Gendüzü'ye faul yapılan aynı yerde. Bu sefer de Kerem Aktürkoğlu yerde kalıyor. Sert fauller bunlar. Sarı kart bekliyor Fenerbahçeliler artık.
2: Ama kart çıkmadı, onu da söyleyeyim ben. Yani şu an oyun iyice sertleşti biraz.
1: Evet.
2: Fenerbahçe rakip yarı alanda oyunu kabul ettirdiği için Konya Spor'a direnci kırmak istiyor tabii. Burada kendi oyun tarzları da birazcık akeleşik yarın arkasında sarkmak, boşları değerlendirmek
1: Oğulcan sesin gitti ama gol geldiği anlarda senden duyduk bunu. Topun başında Kerem ve Asensio'yu görüyorduk en son. Tabii haliyle stadyumdan bağlantı yaptığımız için çok daha erken haberler geliyor oradan. Fenerbahçe'de gol geliyor. Duran toptan Konya yarı alanında sol bölgeden yapılan ortada içeriye doğru bir orta gelmişti. Kafa vuruşu Konya sporlu kaleciden döndü ki orada Deniz'den dönen top, Deniz Ertaş'tan dönen top. Muriç tamamlıyor yanlış görmüyorsam. Oğulcan çok sayardan aldık saniyeler öncesinde golü. Vedat Muriç'in golü Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiriyor. Dakika 8 Kadıköy'de güzel orta. Brown'un kafa vuruşu, Arş Brown kafa vurdu. Kafa vuruşuyla beraber topu ağlara göndermek istemişti. Orada yerde kalan da bir Konya sporlu oyuncu var ama çok da bir müdahale var mı diye bakıyorum. Müdahale sonucu değil. Şikrinyar'la mücadelesi var ama bir müdahale var diyemem. Bunu aktarayım. Objektif bir şekilde az önceki penaltı beklentisine nasıl ki penaltı değil diyorsak burada da Şikrinyar'ın müdahalesi yok kısmını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ama Vedat Muriç'in orada fırsatçılığı, kovalayışı, Deniz'in parmaklarının ucuyla çeldiği top, orada Vedat'ın tamamlayışı. Fenerbahçe Kadıköy'de Konya Spor karşısında 1-0 önde başlıyor diyebiliriz. 8. dakikadayız çünkü. Maçın başındayız çünkü. Meyvesini aldığı bir oyunu var. Ablukaya almaya çalıştığı ve önde baskıyla iyi oynamaya çalıştığı, oyununu kabul ettirmeye çalıştığı. O sırada da çok fazla faul gördüğümüz Gendüzü tarafında da Kerem tarafında da bir oyunu vardı Sarı Lacivertlerin. Kerem'le Gendüzü ile Arşi Brown'la özellikle sol tarafı tarafı çok etkin kullandı. Kerem'in az önceki faulünde, yerde kaldı dediğimiz, sarı kart bekliyorlar dediğimiz az önceki faulünde Fenerbahçe'nin Konyaspor yarı alanı orta bölgeleri sol tarafı kulübelere yakın bölümünde bir duran top kullandığını düşünün lütfen, öyle betimleyeyim. Oradan yapılan ortada Archie Brown'un ceza sahası içerisine girer girmez yayın yakınında kafa vuruşu, o uzaktan kafa vuruşu ki Deniz Ertaş'ın çıkardığı ve altı pasın içerisinde karambol mü değil mi derken Vedat'ın tamamladığı bir gol, Vedat'ın attığı bir gol. Vedat Muriç Fenerbahçe'sini 1-0 öne geçiriyor Kadıköy'de Konya karşısında. Fenerbahçe bu oyunla 2'yi arıyor. Fenerbahçe bu oyunla yine oyununu kabul ettirmeye, yine Konya yarı alanında etkin olmaya çalışıyor. Ben Kadıköy'ü Oğulcan'ın aktardıklarından el alarak, kalem alarak, mikrofon alarak böyle sizlerle paylaşayım. Gördüğüm kadarıyla yayıncı kuruluştan gelen görüntüler özelinde. Oğulcan, söz tekrar sende, yorumunu alayım. Sonra yavaş yavaş teşekkür edeyim.
2: Fenerbahçe aslına bakarsan baskı golüyle gole yaklaşıyordu adım adım. İş duran toplara dönünce birazcık daha rahat bir ortam buldu. Üst üste yapılan faaliyet Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ tutamadı ve Fenerbahçe aslında bir duran top organizasyonunda iyi bir takiple, kalabalık da gelmişken rakip yer alana golü buldu. Golün hemen ardından santradan bir kez daha bastırdı Fenerbahçe. Hatta iki pozisyon daha bulmak için orada baskısını sürdürdü ancak atak tam manasıyla olgunlaşmadı. Ve Fenerbahçe burada bir golle yetinmeyeceğim, geriye yaslanmayacağım mesajını da vermiş oldu. Aslında baktığımız zaman ilk 10 dakikada Fenerbahçe üstün oyununun meyvesini golle aldı diyebilirim ben.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
2: Ben söylerken Konya Spor kontradan golü buldu Berk.
1: Öyle mi?
2: Bir tam geçiş oyunuyla 1-1'e getirdi.
1: Tabii stadyumdan takip ediyorsun. Çok erken geliyor senden gelen bilgiler bize. 10 saniye geriden geliyoruz haliyle uydu yayınında ya da Digi yayınında diyelim. Evet, Konya Spor'da 1-1'i buluyor Ederson'la karşı karşıya. Çok net bir gol ve savunma hatası diyebiliriz buna Konya Spor tarafında. Fenerbahçe'nin savunma hatasını değerlendirdikleri bir gol diyebiliriz buna belki de. Yanlış görmüyorsam Gonçalves. 1-1'lik eşitliği buluyor. Ceza sahasına girerken iki savunma oyuncusunun, Şikriniar ve Ake'nin arasında topla buluşuyor Gonçalves. Muleka ile iyi paslaşıyor hemen öncesinde. Muleka'dan Gonçalves'e oradan gelen top tam da esasında Şikriniar Ake dedik ama orada Ake Brown ikilisinin arasında kalan bir oyuncu Gonçalves. Onu hatırlatalım. Zira Semedo da kaymasına rağmen topa yetişemiyor. Koli Gonçalves'in pasında topu ağlara gönderiyor. Koli sol kanatta oynayan isim, Konyasporlu Afrikalı oyuncu, topu ağlara gönderiyor ve 1-1 karşılaşmada farklı bir ses, farklı bir ton, farklı bir skor var an itibariyle. Fenerbahçe ikinci golde arıyor dediğimiz anlarda Oğulcan çok sayarında dediği gibi onun da şaşırdığı bir gol. Tam da Kadıköy'den yaptığımız bağlantıda Oğulcan, oradan bir bağlantı yapalım, 3-4 dakika seninle gidelim dedik. 2 gol sığdı 15 dakikalık bölüm aşağı yukarı.
2: Çok ciddi tempo bir maç oluyor aslında. Ben, evet, yani ben bu kadar hızlı başlayacağını düşünmemiştim açıkçası. Tam Fenerbahçe bastırdı, golü buldu, ikinci arıyor derken daha önce denildiği gibi Konyaspor savunma arkasına gönderdiği paslarla skoru bir anda 1-1'e getirdi. Orada aslında ilk 11'ini değerlendirirken de söylemiştik. Konyaspor savunma arkasına kaçmaya çalışıyor demiştik. Bunu bir kere başardı ve golü buldu ve skora denge getirdi. Gerçekten enteresan bir maç oluyor, keyifli bir maç oluyor, seyir zevki yüksek bir maç oluyor bence.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Oğulcan aktardıkların için, sağ ol diyeceğim.
2: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum tekrar.
1: Kadıköy'e selamlar, sağ ol, var ol. Oğulcan çok seyirle konuştuk, onunla değerlendirdik. Tabii burada iki ayrı konu var. Pozisyonda Şikriniar faul yapıyor Berk demiş Sinan Bey mesela. Ve işte hızlı başlayan bir oyunda 1-1'lik eşitliğin sürdüğü 13. dakikada olduğumuz maçta Kerem yine yerde. Yine Asensio topun başında, yine aynı noktada. Yani Konyaspor yarı alanını düşünün lütfen. Yarı alanının orta bölgesinde tam da İlhan Palut'un çok net yardımcılarıyla beraber hararetli taktikler vermeye çalıştığı bir alanda, çizgiye yakın bir noktada Asensio yine içeriye benzer bir noktaya gönderdi. Yine ilginçtir, Archie Brown orada kapı vuracaktı. Savunma girdi araya Konya'da ve top Ederson'a kadar döndü. Ederson'a döndü dediğime bakmayın. Tam da Gendouzi'nin olması gereken noktalarda. O mevkide gibi düşünün Ederson'u. O ayağıyla topu oyuna kazandırıyor. Yeniden Kante ile buluşturuyor. Kante'den Archie Brown'u, Archie Brown'dan Semedo'ya, Semedo'dan Ake'ye. Ake şu an çembere geldi. Fenerbahçe yarı alanındaki yarı çapı karşılayan bölümde, çemberde. Orada Genduzi'yi görüyor. Genduzi'den tekrar Ake'ye. Ake orada topu göndereceği bir arkadaşını arıyor ama oyun burada kilitlendi gibi duruyor. Onu aktarayım, zira öyle durmasa geriye, Şikrinyar'a dönme gereği duymaz gibi durdu sanki. Ake'nin bu performansı, bu pası. Dakika Skor'dayız. Ben Berk Sayar. Dakika Skor programında Radyo Gol frekansında Fenerbahçe 1 Konya 1. 15. dakikayı geride bırakmak üzereyiz artık. 15. dakikadayız ve Metin Tokat'a ulaşmaya

0: çalışacağım. Bu tarz dönemlerde, bu tarz durumlarda Metin Tokat'la konuştuğumuz bölümler oluyor. Onunla değerlendirdiğimiz bölümler oluyor ki Fenerbahçe'de özellikle 5. dakikada bir el var mı penaltı beklentisinde, vücuttan mı sekti yoksa, ne der Metin Hocam merak ederim. Golde Skriniar'ın faulü var mı? Skriniar'la mücadelesi olan bir oyuncunun yerde kaldığını hatırlatmıştık Vedat Muriç'in golünde. Burada faul var mı? Tüm bunları merak ediyorum ama Metin Hocam müsait mi? Zira hocam sizi arayabiliriz böyle bir durumda, müsait misiniz diye ön bağlantı kurmadım. Ama Metin Hocam da o tüm samimiyetiyle müsaitim dedi. Ben burada orayı canlandırırken. Hoş geldiniz Metin Tokat, selamlar.
1: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: İki gol geldi, erken goller ve hareketli aynen maç. Öyle. Esasında aynen keyifli öyle de bir maç. Karşılaşmada. Keyifli. Bu arada Asensio ceza sahası içinde. Evet, Asensio ceza sahası içerisine girdi ama orada zorlandı. Kerem'le buluşturdu topu. Kerem'den tekrar Asensio'ya. Asensio'nun bir ortasını izleyeceğiz. İyi orta. Kafa vuruşu. Savunmadan seken top kalede. Ama penaltı beklentisi de var. Penaltı beklentisi de var diğer tarafta. Değil gibi. Hocam sıcağı sıcağına bakın. Ben size iki pozisyon soracakken bununla gelmiş olduk.
1: Şimdi senin soracağın iki pozisyon herhalde Fenerbahçe'nin attığı ilk gol.
0: İlk gol orada el var mı yoksa vücuttan mı? Hayır, ilk gol değil, düzeltiyorum. 5. dakikada penaltı beklendi. Vücuttan sekiyor gibi geldi bana. Aynen. Sizce de öyle mi?
1: Vücuttan sekiyor. Herhangi bir elde müdahale yok orada.
0: Vücuttan sekiyor diyorsunuz Fenerbahçe'nin evet penaltı beklediği pozisyona.
1: Evet evet. Onda herhangi bir ihlal görmedim ben işin
0: açıkçası. Sesinizi tekrar alamadım ama hocam tekrar bir daha net almak adına o pozisyonu değerlendirelim.
1: O pozisyonda herhangi bir ihlal yok. Yani vücudundan sekiyor. Herhangi bir ele temas görünmüyor gördüğümüz kadarıyla. Bir penaltı kararının verilmemesi doğru.
0: Yani Fenerbahçe'nin 5. dakikada penaltı beklediği pozisyonda diyorsunuz. Pozisyonda evet. Top vücuttan sekiyor, penaltı yok diyorsunuz. Peki.
1: Aynen öyle.
0: Diğer
1: aynen
0: pozisyona öyle döndüm. Diğer pozisyonda golde Skriniar faul yaptı mı yapmadı mı?
1: Şimdi o pozisyon çok ilginç bir pozisyondu. Şimdi şeyde Skriniar'ın elini temasını gördüğü anda oyuncu çok çabuk bir şekilde kendini yere bırakıyor. Yani Skriniar'ın müdahalesiyle hiç topa doğru yönelmeden kendini çok kolay bıraktığı için bence herhangi bir faul verilecek bir pozisyon olarak görmüyorum. Gol kararının doğru olarak değerlendiriyorum.
0: Yani Skriniar'da orada biraz da oyuncu Skriniar'ın oradaki dokunuşun, oradaki
1: aynen
0: mücadelesini
1: teması gördüğü
0: fırsata çeviriyor diyorsunuz.
1: Faul beklentisi içinde kendini yere atıyor çok kolay bir şekilde. Hakemin devam kararı doğru.
0: Oyuncu aldatmaya çalışıyor diyorsunuz. Doğru mudur?
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Gol kararı doğru. Aynı zamanda evet. Tüm bunlar değerli. Tüm bu yorumlarınız değerli, kıymetli, sıcağı sıcağına yapılan yorumlar olduğu için notlarımı da aldım. O yüzden tekrar sordum. Teşekkür ediyorum. Metin Tokat, maça ilişkin ekleyeceğiniz, ya ben bunu gördüm. Siz görmemiş olabilirsiniz diyeceğiniz uzmanlık alanınızdaki detayları da sorayım. Var mı ekleyeceğiniz farklı bir şey diyeyim Metin Tokat?
1: Bir tane bir Fenerbahçe'nin penaltı beklentisi var. Kafa vuruşunda galiba topa kafayla vurduğu zaman Konyalı oyuncunun eli açık, elinle çarparak kaleye gidiyor. Bence izleyip bunu penaltı kararı verecek gibi görülüyor hakemin.
0: Peki. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Ağzınıza sağlık.
1: Hoşça kal.
0: Tekrar
1: görüşmek
0: tabii
1: üzere.
0: Çok. Bu arada var aynı şekilde dediğiniz gibi hocam.
1: İncelemeye davet edecek onu.
0: Etti.
1: Tamam. Ya bence penaltı kararı verecek.
0: Tabii vücuttan da sekmiyor penaltı gibi.
1: Evet evet.
0: Greenwood'un kafa vuruşu orada söz konusu.
1: Evet.
0: Ve gördüğüm kadarıyla adil 4 numaralı formayı yıllardır giyiyor. Evet, evet adil.
1: Kol kaleye giden bir top. Kol tamam havada normal pozisyon doğal konumda olmadığı için bence penaltı kararı doğal.
0: 17. Yani dakikadaki.
1: Doğru bir karar olacak diye düşünüyorum.
0: Yani şu ana dek tüm kararlar doğru diyorsunuz Atilla Karoğlu'nun tarafında.
1: Aynen.
0: Hocam bir farklılık mı var? Bana mı öyle geliyor? Bu 20 dakikada biz çok tam tersi kararlar konuşurduk. Umut var mı bu sezon hakemler konusunda? Böyle bilmiyorum, size de şimdi meslektaşlarınızı bu şekilde sormak ilginç ama kusura bakmayın lütfen.
1: Ya yok estağfurullah, tabii çok erken daha böyle bir şey söylemek için ama Merkez Hakem Kurulu ve Futbol Federasyonu bir kere bu yabancı var.
0: Çünkü bir futbol sever olarak benim gördüğümü siz de görüyorsunuz, söylüyorsunuz. Evet. Hani bir futbol sever olarak hakem yorumcularıyla ve hakem kararlarıyla bu kadar buluşmak, bu kadar aynı çizgide olmak geçen yıllarda görmediğimiz şeylerdi. O yüzden sordum.
1: Yani
0: özür
1: normal ya. Mesela dünkü Galatasaray maçındaki pozisyonda da ben belki diğerleriyle ayrı kaldım. Ben de Galatasaray'ın ilk golünün faul olduğunu düşünüyorum mesela dün akşamki.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yani Torreira hiç topa yükselmeden direkt kaleciyi etkiliyor ve kalecinin topa çıkmasını, topa kornerden gelen topa müdahale etmesini engelliyor.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Son olarak
1: sağ ol, görüşürüz.
0: Topun başında Greenwood'u göreceğiz galiba.
1: Evet.
0: Metin hocam der ki Metin Tokat Fenerbahçe'nin penaltısında karar doğru. Adil'in net bir elle oynaması var dediniz. Onu da öyle evet. yorumladınız. Teşekkür ediyorum.
1: Tamam.
0: Ağzınıza
1: hoşça
0: sağlık.
1: Kal, görüşürüz.
0: Selamlar, saygılar. Sağ olun. Tabii şu 20 dakikada Metin Tokat'a ulaşacaksın. İşte Oğulcan Çoksayar'la ayrı ayrı değerlendirmelerin olacak. 15 dakikayı varan bir değerlendirmen olacak Kadıköy'deki bağlantıda deseler inanmazdım. Çok hareketli bir maç. Greenwood topun başında. Fenerbahçe penaltı kazandı Kadıköy'de. Greenwood hakemden gelecek kararı bekliyor Fenerbahçe'de. Top ağlarda mı diyeceğiz yoksa farklı bir şey mi konuşacağız? Atilla Karaoğlan işaret etti. Fenerbahçe'de 20. dakikada gol bekleniyor Kadıköy'de Greenwood. Greenwood'un şutu top ağlarda. Fenerbahçe 2'yi getirdi Kadıköy'de. Greenwood'un ikinci şutunda geliyor. Kaleci Deniz'den dönen topu çok rahat tamamlıyor. Mason Greenwood Fenerbahçe'de ama ilk şutu da ilk penaltıdaki şutu da çok naif kalıyor Fenerbahçe'de Greenwood'un bu şutu. Deniz'den dönen topu yine olduğu yerden çok da hareket etmeden ters köşeye, Deniz'in yerden kalkmasına, toparlanmasına pek de fırsat vermeden ters köşeye göndererek iki hamlede topu ağlarla buluşturmuş oluyor. Deniz'in ilk kurtarışı da güzel ama yanlış yere çıkaran bir Deniz var topu. Greenwood önce sağ ayakla sol köşeyi denedi kendisine göre. Sonrasında sol ayakla sağ köşeye topu gönderdi. İki farklı şut, iki farklı hareket. Greenwood'dan o klasik gol sevincini de yapıyor İsmail Kartal. Kenarda golü görür görmez alkışlıyor oyuncularını. Kulübe ayakta Fenerbahçe'de 21. dakikadayız karşılaşmada. Ve tam da bu noktada Ömercan Özmen'le konuşmaya başlayacağız artık. Çok uzattık, uzattık o kısmı Ömercan Özmen'e dönmek adına. Oraya biraz geç gittiğimizi söyleyeyim ama Ömercan lütfen kusura bakma ve hoş geldin diyeyim.
2: Estağfurullah Berk. Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
0: Öyle bir maç ki Kadıköy'de 2 dakikalık bağlantı yapıp hemen sana dönecektik ama 21 dakikaya 3 gol sığınca oradaki bağlantıyı uzattık. Oradan dinlemeye devam ettik. Öyle bir maç ki 3 ayrı hakem kararı ve 3 ayrı maçın kaderini etkileyebilecek yorum, konu, detay. Üçünü de Metin Tokat'a sormak durumunda kaldık. Bir 20 dakika kadar gecikmeli geldik sana. Kıymetli kardeşim Ömercan Özmen. Ama herhalde bu konuda nazımın geçeceği çok nadir insanlardansın. Sağ ol, var ol. Hoş geldin tekrar.
2: Hoş bulduk tekrar, tabii ki nazım her zaman geçecek. Zaten maç çok yüksek başladı, dediğin gibi çok tempolu ve çok olaylı başladı. Evet. Dakika 21, 3 gol izledik, birçok tartışmalı pozisyon oldu, bir penaltı oldu, penaltı kaçtı, dönen top ağlara gitti. Birçok aksiyon yaşadığımız bu maçta 20 dakika gerçekten beklemek bir problem değildi benim için. Hem yayını dinliyorum bir yandan maçı izliyorum. Hı hı. O yüzden saygıdeğer Metin Hoca'nın yorumlarına ben de aynı şekilde katılıyorum. O zaten bu işte büyük bir usta ve o bilir kişi ama ben de aynı fikirdeyim onunla. Genel anlamda Fenerbahçe'nin yüksek tempoda başladığı, Fenerbahçe'nin önde basarak oynamaya çalıştığı bir karşılaşmaydı ki zaten Fenerbahçe golü de buldu. İlk golü. Sonrasında Konyaspor bence attığı gol çok güzel bir goldü ki orada önde karşılamanın, yüksek savunma hattıyla karşılamanın bir hata, oradaki dağılım hatasını yaşadı Fenerbahçe. Çünkü Şikrinyar çok sağda kaldı. Semedo onun yerine stoper bölgesine doğru kaydı ama o da işte orada pozisyonunu kaybedince iki oyuncu hemen araya atılan bir topta da Koli topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe orada eğer önde karşılayacaksa, önde basacaksa çok doğru yapması gerekiyor eşleşmeleri, birebir eşleşmeleri. Bu tip durumlarda, bu tip kayma durumlarında, yerlerin kaybolması durumlarında çok odaklı olması gerekiyor. Yoksa bu tip pozisyonlarda Konyaspor tehlike yaratabilecek bir takım. Hem Koli ile hem Mureka ile Gonçalves ve Deniz gibi de orada iyi topları atabilecek, o topları savunma arkasına gönderebilecek oyuncular da var. O yüzden Fenerbahçe'nin önde karşılaması, iştahlı olması evet bir pozitif, ancak golde de gördüğümüz gibi orada ön tarafta birebir eşleşmeleri, öne giderken kaymaları doğru yapamazsa bu tip pozisyonları da kalesine verebilir diye düşünüyorum. O yüzden 20 dakikadaki maçı, izlediğimiz maçı bir yandan da bu kadar güzel, eğlenceli yapan, futboldan bu kadar keyif aldıran durumda Bu iki takımın da çok istekli, arzulu, aynı zamanda Fenerbahçe'nin çok önde oynama isteği durumu buraya getirdi. Konyaspor adına da ben oyuncuların fazlasıyla motive olduğunu düşünüyorum. Sertlik de göstermeye çalışıyorlar ki birçok faul pozisyonda oldu maçın bu zamanki kısmına kadar. Zaten İlhan Palut'un kenardaki vücut dili de biraz onu gösteriyor. Yani Konyaspor takımı muhtemelen maçtan önce biraz Fenerbahçe'nin işte son günlerdeki kaoslu haline, biraz dağılmış haline değerlendirmek istemiş güçlü durarak. Onu da göstermeye çalışıyorlar ama tabii yapılan fauller bir yandan da Fenerbahçe'nin lehine olmuş oluyor. Orada dengeyi iyi bulması lazım Konyaspor'un diye düşünüyorum. Ama gerçekten topla oynama süreleri Konyaspor'un çok düşük ve Fenerbahçe o preste genellikle topu hızlıca kazanıyor. Bu da

0: Şimdi 2-1'lik üstünlük sürüyor. 25. dakikadayız. Dakika skorda şöyle ki hani çok sessiz sakin geçen maçlar olur. Oralarda dakika skoru hatırlatmadık. Aman yeni açanlar olur radyosunu deyip dakika skoru hatırlatmayı unutup böyle zaman zaman bu duruma düştüğümüz, yani bunu yapamadığımız zamanlar olur ama ona hiç gerek olmayan bir gün. Öyle söyleyeyim ki Fenerbahçe'de dakikayı, skoru, olayları an ve an aktardığımız, 25 dakikayı dolu dolu yaşadığımız bir akşam Kadıköy'de. Fenerbahçe 3. golü arıyor. Kerem'le sol taraftan içeriye doğru orta. Top tekrardan Kerem'e döndü. Şimdi Kante topla buluştu tekrardan Kerem'in ardından. Kante'den Gendouzi'ye, Gendouzi şöyle içeride arkadaşlarını aradı ama ben ne zaman ki bu tehlikeli atakları anlatmaya başlayınca topu geri döndürüyor oyuncular. Yan pas, sağ sol, neydi o, öyle bir şey vardı Fenerbahçe'de. Neydi? Yan pasta sağ sol geri, sağ sol geri. Fenerbahçe'de en son bunu çok fazla konuşulur ve tiye alınırdı ama öyle bir durum değil tabii ki Fenerbahçe'deki mevcut durum. Fenerbahçe'de ben ne zaman konuyu ele alsam ve dakika skorda sizlere ataklarda detaylarla beraber bir şeyler aktarmaya çalışsam o ataklar yine geri pasa dönüyor, dönmüyor değil. Bu arada Asensio topla buluştu, içeriye doğru orta çabası. Asensio'nun ortası savunmadan dönüyor. Yine Kante'de. Kante orada tamamlayıcı, Kante orada dağıtıcı, Kante orada toparlayıcı güç gibi şu ana dek. Ömercan bir kontra şansı bu arada Muleka ile Konya'da. Onu da hemen aktarayım. Muleka sağ tarafta topu aldı. Muleka çok iyi geçti 3 oyuncu arasından. Dışarıya bir pas ama çok kötü bir vuruş. Çok kötü bir vuruş. Gonçalves'ten Muleka'nın o pasına. Hani Kasımpaşa Trabzon maçını izleyenler bilir hafta içi. Düzeltiyorum. Geçen hafta. O karşılaşmada Salah'ın sağ taraftan tek başına taşıdığı bir top vardı. İçeriye doğru kat edip sonra son anda topu kaybettiği, tehlike yaratmaya çalıştığı, hani o Liverpool'da yaptığı işleri burada da izletebilirim havasını verdiği ama tabii biraz da destek görmem gerekiyor takım arkadaşlarımdan dediği. O işin benzerini Muleka yapmaya çalıştı ama o kadar efor da sarf etmedi. Topa bir bastı, bir bastı. Gonçalves'le buluşturdu topu. 3 oyuncu Fenerbahçe'de sadece topun gidişini izledi. Çok iyi bir hareketti Muleka'dan. Söz tekrar sende.
1: Kesinlikle tabii Kante konusunda başlayalım. Dönen topların toplanması konusundan. Gendouzi'nin biraz daha ön tarafta konumlandığını görüyoruz. Aslında preste de, ön alan presinde de bu böyle oluyor. Ve sağ sola çok fazla savruluyor. Kante'nin biraz daha merkezde kalması lazım. Zaman zaman sağ içte kaldığında hem Gendouzi hem Kante baskıya gidiyor. Orada merkezdeki boşluktan Konyaspor kontra tehdidi yakalayabiliyor. Bunlara dikkat edildiği takdirde Fenerbahçe'ye bence Kante ile beraber dönen topları iyi topluyor diyebiliriz. Oradaki işte geriye döndüğü toplar, senin de bahsettiğin atak olgunlaştırmak adına, daha fazla ön alanda kalmak adına doğru zamanda yapılan işler olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla Konyaspor'da da işte Deniz orada topu kaptı. Kendi yarı sahasını, kendi ceza sahasını sağ taç çizgisine yakın tarafında kaptıktan sonra çok uzun bir top attı Muleka'ya ve Muleka'nın taşıdığı topta senin anlattıkların yaşandı ki orada Gonçalves solda Koli'yi görebilse atak daha da olgunlaşıp çok daha tehlikeli olabilirdi. Konyaspor için bu anlar çok önemli olacak. Aslında biraz da bahsettiğimiz buydu. Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gereken konulardan biri. Çok direkt öne oynuyorlar. Hiç seti bekleyeyim, ayağa oynayayım gibi bir düşünceleri yok. Direkt olarak en önde Muleka veya Colin'in önüne atılan toplarla ön tarafa yerleşmeye çalışıyorlar ki bu da tehlike yaratıyor. Fenerbahçe adına bir diğer konu şu bence Berk. Greenwood'un oyun kurulumundaki orada üstlendiği rol çok değerli. Her zaman söylüyorum, biraz daha içe doğru, biraz daha kaleye yakın şekilde Greenwood toplarla buluşabilirse çok daha tehlikeli olur. Ama oyuncu bu akşam hem oyun kurulumunda var hem de birçok pozisyonda ceza sahası içinde ikinci bir forvet gibi kendisini konumlandırabiliyor. O iç koridordan attığı koşuyla ki iç koridordan attığında Adil'le Anzuana'nın arasından orada takip edilmesi de zor oluyor. Biraz önce yaşadığımız pozisyonda da Vedat Muriç topu indirdi. Çok boş şekilde kale sahasında biraz havadan gelen topa vuramadı Greenwood. Orada da vuruş yapabilseydi muhtemelen maç 3-1'e gelecekti. Çok net bir pozisyonda aslına bakarsan. İşte bu tip konulardan dolayı Greenwood iyi oyuncu, yıldız oyuncu, Fenerbahçe'nin oyununu değiştirecek olan oyuncu diye konuşuyoruz. Bugün de bence orada üstlendiği rol çok kritik. Arkalara kadar gelip, içerilere doğru gelip top alıp orada 2-1'ler yapıp sonrasında ceza sahasına attığı koşular çok değerli oluyor. Aynı Salah için söylediğin gibi daha demin takım arkadaşlarımdan yardım almam gerekiyor konusu. Burada Greenwood için de geçerli. Orada Greenwood'a doğru duvar oyunları, doğru istasyonlar sağlanırsa bence Fenerbahçe hücum gücü anlamında çok çok daha yukarıya taşıyacaktır performansını.
0: Bu arada yine sol taraftan bir orta. Yine Fenerbahçe'de bir kafa vuruşu. Top farklı dışarıda. Vedat'ın kafa vuruşu, bu kafa

0: Vuruşu tabii biraz da Lyon maçındaki kafa vuruşunu hatırlatmadı değil. Vedat Muriç bu kafa vuruşlarını daha iyi yapabilirse o fiziğiyle, o boyuyla, o Greenwood'un, Kerem'in sağlı sollu ortalarıyla Fenerbahçe orada farklı gündemi konuşuyor olabilecek yarın öbür gün. Yani buradan kastım, biraz daha açalım. Çok klişe konuşmayalım bu konuda. Fenerbahçe'de kafa gollerini de Vedat'ın çok konuşuruz diye düşünüyorum. Ama şu anlık Vedat Lyon maçında neyse kafa vuruşu konusunda burada da o izlenimi verdi. Konya maçında iki ayrı ihtimal olan pozisyonda 30. dakikayı böyle geride bıraktık bizler de. 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğü var Kadıköy'de.
1: Kesinlikle ben Vedat'ın performansını şu ana kadar bu maç özelinde fena görmedim, ama 3 direğin arasına topu göndermek konusunda senin de dediğin gibi kafayla bazı problemler yaşıyor, ama bence buradaki en pozitif nokta sadece kaleye gönderme düşüncesi olmaması. Yani Greenwood'un pozisyonunda da orada doğru yerde konumlanıp yükselip Greenwood'u indirdiği pozisyonda çok değerli bir iş yaptı. Zaman zaman pres oyununda yanlış konumlanmaları oluyor. Dikkatimi çekiyor. Zaten oyuncunun oyuncu profili anlamında da çok fazla yüksek tempoda pres yapabilme kabiliyeti yok, ama doğru konumlandığında Fenerbahçe ön tarafta da pres gücünü yükseltecektir diye düşünüyorum belki.
0: Ömercan Özmen'le değerlendiriyoruz. Ömercan Özmen'le değerlendirdiğimiz bölümlerde bu arada bu anada ilk olan hakem kararlarına ilişkin detayları Metin Tokat'a sorduk. Fenerbahçe'nin 5. dakikada penaltı beklediği pozisyonda top Konyasporlu oyuncunun vücudundan sekiyor. Devam kararı doğru, penaltı yok diyor. Fenerbahçe'nin golünde Şikriniar'ın faul yapmadığını düşünüyorum. Konyasporlu oyuncu hakemi aldatmaya çalıştı. Gol kararı doğru diyor. Fenerbahçe'nin penaltısında karar doğru. Adil'in net bir elle oynaması var orada diyor. Net bir elle oynaması var orada diyor Metin Tokat. Bu durumları aktarayım size. Fenerbahçe'den bir mesaj, Fenerbahçeli bir dinleyicimizden bir mesaj var. Berk, Fenerbahçe defansa biraz daha dikkatli olursa golleri gelir. 3'ü 4'ü bulur. İzmir'den İltuğ Güler ben demiş. Defansta hakikaten orada çok da olmayacak bir iş oldu. Yani öyle söyleyeyim. Koli çok rahat topla buluştu orada. Hala da onu yapabilir bak mesela. Muleka Koli yan yana. Çift forvet gibiler. Onu söyleyeyim. Şu an itibariyle ve savunma arkasına bir top daha ve bu sefer Gonçalves topla öyle bir buluşuyordu ki Ederson erken çıkmasa orada çok net topla buluşacaktı. Konyaspor çok iyi işler yapıyor burada, onu da söyleyelim. Savunma arkasına topla buluşturma çabasında, ama Kerem'in ekstra bir katkısını, Kerem'in ekstra bir oyununu görmüyor da değilim bugün, ne dersin?
1: Katılıyorum, ben de ondan bahsedecektim. Kerem biraz daha bence bu maçta özgüvenli bir görüntü sergiliyor. Tabii onun önünde Uğurcan oynuyor bugün. Uğurcan defans, forvet ve stoper olarak da görev yapabilen bir oyuncu. Açık alanda Kerem Aktürkoğlu onun üstüne gitmekten çekinmiyor. Yani sert başlamıştı maça Uğurcan. Kerem'i biraz yıldırma anlamında da, orada güç gösterme anlamında da, ama Kerem fena bir maç oynamıyor. İyi işler yapmaya devam ediyor ki dediğim gibi açık alanda doğru çalımları atabilirse Uğurcan'a kaleye kadar gitmesi de hiç zor görünmüyor şu ana kadar. Özgüveni yüksek, bence ihtiyacı olan şey de bu. Yani biraz daha sahanın içine %100 odaklandıktan sonra o özgüveni yakalayıp bence Kerem performansını kesinlikle yükseltebilir diye düşünüyorum ben.
0: Öyle duruyor ve diğer tarafta 2-1'lik üstünlüğü varken Fenerbahçe'nin 34. dakikada Fenerbahçe gol arıyor, golü arıyor. Asensio ile golü buldu tam da o anda. Fenerbahçe 3-1 yakalıyor. İçeriye doğru Asensio'ya bir pas. Asensio ceza sahası içinde 6 pasın çapraz noktasında kaleyi çapraz bölgeden görüyordu. Sol ayağıyla sert şutunda uzak köşeye gönderdi topu. Karşılaşmada Fenerbahçe 33. dakikada 3-1'e taşıdı skoru. İsmail Kartal ve Dörkayt hararetli ve güler yüzle, tebessümle, biri tebessüm, diğeri güler yüz, diğeri hani derler ya, kulağına varıncaya kadar yanakları ağzı kulaklarında diye bir tarafta aynı o şekilde gülüyorlar, çok mutlular. Asensio iyi buluştu, iki oyuncunun arasından topu ağlara çok güzel gönderiyor. Asensio güzel döndü diyebiliriz ortasıyla, golüyle.
1: Kesinlikle katılıyorum. Çok da güzel bir gol olduğunu düşünüyorum belki. Aslında söylediklerimizi
0: bu arada ben bunu çok oturtmuşum. Bunu çok fazla konuşmuyorum ama İsmail Kartal da tam böyle elini cebinden çıkartırken ellerini böyle sevinmek için yumruk yapıp iki elini de havaya kaldırırsın ya. Tam öyle bir hareket yapacak gibiyken tekrar ellerini aşağı indiriyor, alkışa dönüyor. Asensio'nun golünde. Ya bunu konuşmam, haber değeri de yok haliyle, ama ya bu sosyal medyada konuşulacak. Ben önden bilgisini vereyim. Çünkü var öyle bu tarz noktalara takılan Birçok taraftarımız bizim. Bu orada görürsünüz yani. Berk demiş de dersiniz. Oradan bir edit çıkacak, onu aktarayım. Asensio kısmında ya da belki onu konuşacak yorumcular dahi olur, olabilir diye düşünüyorum. Ama Asensio'nun bu dönüşü çok kıymetli. Artık bu dakika itibariyle Asensio zaten

0: Zaten kendisi alır bu formayı. Hadi almadı diyelim, Talişka gitti diyelim. Zaten ne yapacaksın orada? Öyle bir oyun ortamın var, öyle bir kadron var. Kerem'in katkısı, Asensio'nun katkısı, diğer tarafta Greenwood'un isteği, ama Kerem'in Greenwood'dan daha ön planda olan bir isteği Fenerbahçe'de iyi şeyleri konuşturuyor gibi an itibariyle. Konyaspor karşısında 3-1'lik üstünlük var. Dakika 35'i geride bıraktık artık.
1: Kesinlikle katılıyorum. Fenerbahçe dediğim gibi çok güzel bir gol buldu ve konuştuklarımız da bir zemine oturtan bir gol oldu. Orada Aşkuran'ın her zaman olmak arası vermesi gerekiyor.
0: Ömercan, sesin çok kesik kesik geldi. An itibariyle çok sesini kesik alıyorum ve belki şu an biraz daha düzelecektir.
1: Şu an iyi daha alabiliyor iyi, musun?
0: Daha iyi, evet. Hiçbir şey anlamadık az önce söylediğin. Tekrar alabiliriz baştan.
1: Tamam, şöyle diyelim. Fenerbahçe'nin golünü çok beğendiğimden bahsettim ve konuştuklarımızda da bir zemine oturtan gol oldu diye düşündüğümden bahsettim. Çünkü şöyle, yani Archie Brown'un geçmişte de konuştuğumuzda daha fazla hücum katkısı vermesi gerektiğinden bahsetmiştik ki orada Archie Brown hem stoper Avanzyem hem de sağ bek Uğurcan'ın arasında çok iyi konumlandı. Kerem içeri doğru kat etti.
0: Ama Ömercan, yine sesin kesik geliyor.
1: Ses geliyor mu?
0: Anlamadım. Ses geliyor mu diyorsun? Sesin kesik geliyor diyorum. Düzeliyor orada mesela.
1: İnanılmaz gerçekten.
0: Yani çekmeyen yere doğru mu yürüyorsun? Çekmeyen adımda. Yere doğru mu yürüyorsun? Telefonun konumunu mu değiştiriyorsun? Biraz dalınca bilmiyorum ama bundan da kaynaklanıyor bazen. Söz sende.
1: Aslında konumum aynı 37. ama maalesef bazı talihsizlikler yaşıyoruz.
0: Evet, söz sende. Bu çok sağlıklı olmayacak Ömercan, ağzına sağlık diyeyim. Ömercan, çok sağlıklı olmayacak. Ben tekrardan bir bağlantı kurmayı deneyelim derim seninle. Ömercan, an itibariyle zaten hiç duyamaz olduk. Şu an
1: sesini çalamıyorum ben şu an maalesef.
0: Şu an geliyor mu sesim Ömercan?
1: Alo.
0: Şu an geliyor mu sesim?
1: Maalesef senin sesini hiç alamıyorum.
0: Yeniden Ömercan'la bir konferans, yeniden Ömercan'la bir iletişim, yeniden Ömercan'la bir görüştüğümüz an onunla bağlantıyı kurmayı bekleyelim. Maçın bol gollü olacağı çok belliydi demiş dinleyicimiz. Peki. Defansa daha dikkatli olmalıyız, katılıyorum demiş farklı bir dinleyicimiz. Bu İlhan Polut anlaşılan dört büyüklere köksek duracak demiş. 21.46'da atmış bu mesajı. 1-1 iken herhalde atmış değil mi? O ana denk geliyor. 10. dakika, 21.46, 15-16. dakika gibi, evet. Yani penaltıdan ve aynı zamanda Greenwood Asensio gollerinden önce. Vedat Muriç'in 1-0'lık golü. Colin'in savunma arkasına sarktığı anda 1-1'e getirdiği gol. Vedat Muriç ise orada Archie Brown'un kafa vuruşunda dönen topu tamamlamıştı. Böyle oldu goller. Mason Greenwood penaltıyı önce kaçırdı, sonra dönen topu tamamladı. Onun golü. Mason Greenwood açtı ortayı, daha doğrusu verdi pasını. Asensio tamamladı ceza sahasında. 3-1 oldu. Karşılaşmada goller böyle geldi. Ömercan Özmen'le konuşacağız. Ömercan Özmen'le değerlendirmeye de devam edeceğimiz bir anda olacağız. Ondan telefonla iletişim kurmayı da yine hızlıca bekliyoruz. Tekrardan ona ulaşmaya da çalışacağız. Son anlara girdiğimiz bu bölümde, ilk yarı özelinde. Fenerbahçe'de 3-1'lik üstünlükten bahsettim. 3-1'lik üstünlük diğer tarafta Fenerbahçe'de haliyle biraz rehavete sonuç verdi mi diye soracak olursanız, sağlı sollu bir Konyaspor girişimini gördük ama orada mesela son girişimde Archie Brown topu rakip oyuncuya çarptırarak topun dışarı gitmesini sağlıyor. Topu kazanıyor Fenerbahçe tekrardan. Bir kale vuruşuyla başlayacak oyun. Ömercan Özmen'e yeniden döneceğim son dakikalara yaklaşırken. Ömercan, tekrar hoş geldin.
1: Hoş bulduk belki. Umarım sesim iyidir.
0: Sesin iyi. Şu an iyi. Gayet iyi. Kaldığın yerden devam edebiliriz.
1: Tabii, çok teşekkür ederim. Yani şunu söylüyordum. Greenwood'un kaleye yakın konumda topu buluşması gerektiğini düşünüyordum. Her zaman söylüyorduk. Ve Greenwood buluştuktan sonra çok ince bir pas attı gerçekten Asensio'ya. Hem Greenwood'un içinde bulundu. Çok klas bir gol olmuş oldu. Sezon içerisinde Fenerbahçe bu işleri doğru yaparsa oradakilerle beraber, senin de dediğin gibi Asensio ile beraber çok fazla pozisyon bulacaktır diye düşünüyorum ki gol sonrasında da dikkat ettim burada duyurmaya çalışırken. Brown sık sık Fenerbahçe Turuçen stoperle sağ bek arasına girmeye devam ediyor. Orada ekstra bir oyuncu olmaya devam ediyor. Orada hem Kerem'e alan açmış oluyor, hem Asensio'nun bu tip koşulları için pozisyon

0: almış oluyor. Hem de işte Greenwood'un biraz daha içeri girmesi konusunda Muriç'le beraber, Vedat'la beraber bir rol almış oluyor. Bu da Fenerbahçe'nin orada çeşitliliğini ve
1: yine çok anlaşılsa da çok da iyi bir ses yok senden gelen, onu da hatırlatayım, ama zaman zaman bu problemi yaşayacağız gibi de durmuyor değil. Bu arada içeriye doğru yapılan ortada Adil'in kafa vuruşu az farklı dışarıda. Konya dedi ki, sağlı sollu gelmeye çalışan Konya yine o ataklardan biri gerçekleştirdi. Adil kafayı vurdu ceza sahası içerisinde, top farklı dışarıya gitti. Önde basan bir Konya var yani, öyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim daha doğrusu, Ederson ve Muleka 6 pasın içerisinde karşı karşıyalar. Ederson topu sol bekte yeniden Fenerbahçe'nin atağına dönüşmesi adına yine oyunun içine kazandırıyor. Ama hızlı da bir top kaybı. Vedat Muriç neden o kadar sakin oynadı? Bir sakatlığı mı vardı? Neden gitmedi yakın olduğu topa? Onu anlayamadım. Orada bir duraksadı hızlıca. Bu arada ceza sahası içerisine doğru bir top daha gönderdiler Konya Spor'da. Skriniar karşıladı. Fenerbahçe belki 1-0'dan belki 2-1'den sonra yatmadı ama şu anda Fenerbahçe'yi yeni izlemeye başlayan biri, Fenerbahçe 3-1'e yatıyor, Konya Spor sağlı sollu geliyor der. Maçı yeni açan biri Ömercan, katılır mısın?
0: Katılıyorum tabii. İlk yarının sonuna doğru gelmemizle de ilgili bir tempo düşüşü, biraz daha fiziksel olarak aktif dinlenme var Fenerbahçe'de. Konumlarını korumaya çalışıyorlar diyebiliriz. Konyaspor için duran toplar çok değerli. Kontralardan zaten bahsettik. Ama yerleşik oyunda kontrada olduğu kadar ne kadar etkili olabilecekler onu göreceğiz. Burada Fenerbahçe'nin aldığı pozisyon ve savunma içgüdüsü ne kadar başarılı olabileceğinin de göstermiş olacak bize karşı. Tabii bu Fenerbahçe için de başka bir ihtimali doğuruyor. Hızlı bir şekilde ön tarafa gidebildiklerinde kapalı bir savunmadan ziyade az kişiyle karşılayan bir Konyaspor görecek ki Fenerbahçe burada daha fazla şansı olacağını düşünüyorum. Kerem gibi, Greenwood gibi, işte Asensio gibi oyuncularla pozisyona daha da yaklaşabilirler. Zaten gollü bir maç olmasını beklediğimizi söylemiştik 2-1'de. 3-1 oldu. Devamında Konyaspor'da hiç fena görünmüyor. Dediğim gibi duran toplar ve kontralarda kaleye yaklaşabiliyorlar. O şutları deneyebiliyorlar. Burada da maçın içerisindeki anlar çok belirleyici olacak. Bence maçın devamında ve ikinci yarıda goller izleyeceğiz gibi geliyor belki.
1: Peki Ömercan, goller izleyeceğiz gibi geliyor dedin. O noktada Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisine girdi. Şutunda top yanağlarda kaldı. İyi de mücadele ederek girdi oralara. Onu da söylemek lazım.
0: Kesinlikle katılıyorum. Güzel bir dribling yaptı. Düşmedi, savruldu ama sağlam bastı ayağını. Son vuruşu da yaptı ama yanağlara gitti top. Orada daha net bir vuruş yapsa çok güzel bir gol olacaktı. Tabii ki biraz da yıprandı gol vuruşuna kadar ve ters ayağıyla yapmak zorunda kaldı vuruşu. Senin de söylediğin gibi yani Kerem bugün biraz daha farklı bir görüntüde. Hem mental olarak hem de performans olarak iyi görünüyor. Ama orada tabii onun etrafındaki oyuncu grubu da bence çok doğru konumlanarak doğru anlarda ona güzel paslar bırakıyorlar ki burada da dribling yapmadan önce aldığı top çok güzeldi. Sanıyorum Asensio o topu atan isim. Zaten o da bu tip topları atmak, kilitleri açmak için sahada olan bir isim. O yüzden performansı Kerem'in takım arkadaşlarıyla doğru orantılı da yükseliyor diyebiliriz.
1: Ve devam ediyoruz. Devam ettiğimiz noktada 42. 43. dakikayı gördük. Uzatmalara doğru yaklaşıyoruz artık. Karşılaşmanın ilk devresinde burada Ömercan Özmen'le değerlendirmemizin olduğu anlarda 103-1'lik Fenerbahçe üstünlüğü var. Vedat Muriç, Koli, Greenwood, Asensio 4 ayrı gol, böyle geldi 3-1'lik skorda. Vedat Muriç 7'de attı, 10'da Koli tamamladı. Hatta şöyle ki, Vedat Muriç dönen topu tamamladı, 7'de attı diyeyim, detaylandırayım. Koli savunma arkasına sarktı ve Semedo ile Aki arasında, düzeltiyorum, Semedo'nun yere kayarak müdahale etmeye çalıştı ama topa müdahale edemediği, Koli ile buluşan o topta Koli Ake ve Brown arasından savunma arkasına sarkarak topu ağlara gönderdi sol köşeden. Ederson çaresizdi. Diğer tarafta Greenwood penaltı kullanıyordu. 2-1'e gelen skorda, 2-1'e gelen o golde dönen topu, penaltı kullanışı sonrasında dönen topu iyi tamamladı Greenwood. Hemen ardından yine Greenwood sahnedeydi. Ceza sahası içinde topu Asensio ile buluşturdu. Asensio sol çapraz köşeden topu ağlara gönderdi ve 3-1'e getirdi skoru. Skoru böyle betimleyerek, aktararak sizlerle böyle paylaşayım. Ama Konya sağ taraftan iyi geliyor bu arada. Onu söylemek gerekiyor. Kante iyi toparladı orayı. Aynı iyilikte Kante'den bir karşılık geldi. Bunu da aktardım.
0: Konyaspor geriden çıkmakta pek zorlanmıyor, belki onu söyleyebiliriz. Yani Fenerbahçe'nin o bunaltıcı presi biraz kırılmış görünüyor ki çok adamla önde olsalar da gerçekten cesur bir merkez topla, kalesi Deniz'in attığı, orayı kırabildiler ve ön tarafa doğru Uğurcan'ın koşusu.

0: dediğin gibi sağdan iyi geliyordu ama Uğurcan da orayı pek iyi değerlendiremedi teknik anlamda. Orada belki ikinci yarıda bir değişiklik görebilir miyiz diye şöyle kulübeye bakıyorum. Olabilir. Yani orada biraz daha ofansif gücü yüksek bir oyuncu tercih edilebilir mi? Onu görmek lazım. Ama Konya'nın da ben çok cesaretli ve doğru oynadığını düşünüyorum. Hem direkt attığı uzun toplar doğru anlarda hem de bu tip geriden çabuk kısa paslarla dikine çıkma konusunda hiç fena görünmüyorlar ki Fenerbahçe'nin presteki defolarını kullanabiliyor Konyaspor bu konuda. Zaten dediğim gibi biraz da ilk yarının bitmesine yaklaşmasından dolayı maçın Fenerbahçe fiziksel olarak hem de skorun getirdiği biraz psikolojik durumdan dolayı frene basmış gibi böyle ilk yarıyı bitirecekmiş hissi veriyor. Konyaspor ama tehditlerine devam ediyor. Duran toplar da onlar için büyük bir tehdit dediğim gibi. İkinci yarıda kulübede Enis Destan, işte Kramer gibi yine o toplara vurabilecek isimler var. Vardy gibi şu tehdit olabilecek bir isim var yedek kulübesinde. Yine diğer taraftan Yevtoviç gibi merkezdeki sertliği artırıp orada pas kalitesi sağlayacak veya işte belki oyuna süre alırsa Masuaku gibi hücum anlamında önemli katkı yapabilecek bir bek oyuncusu var. O yüzden maçın 3-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüne gittiğini tekrar hatırlatarak şunu söyleyelim. Eğer konsantrasyonu kaybederse Fenerbahçe, biraz içeride momentumu kaybederse Konyaspor gol bulabilir. O yüzden iki farklı önde olması Fenerbahçe'nin kendisi için avantaj ama dediğim gibi Konya çok da kötü futbol oynadığını söyleyemeyiz. Hatta bence şu ana kadar yapabileceklerinin hemen hemen en iyisini yaptı.
1: Konya Spor bunu yapmışken 45 artı 3 işaret edilmişti. 45 artı 7'yi geride bırakmak üzereyiz artık karşılaşmada ve ilk yarı bitti cümlemi duymaya ramak kaldı, az kaldı. An itibariyle 3-1'lik üstünlüğünün olduğu Fenerbahçe'nin bu noktada. Bu arada bir şut o bu defa Semedo'dan Asensio'nun pasında ama Semedo iyi vuramıyor. Deniz Ertaş rahat kontrol ediyor topu. Oyunu hızlı da başlatma çabasında ama oyunu başlattığı noktada sol tarafta iyi bir baskı Fenerbahçe'den. Orada Kerem topla buluşmuştu. Kerem'den Asensio'ya, Asensio'dan Guendouzi'ye, Guendouzi Greenwood'u görür mü göremedi ama bir kontratak şansı doğuyor tekrardan. Bunun doğduğu anlarda 4'e 2 Konyaspor. Skriniar çok net bir topa basmayla, çok net bir müdahaleyle topu alıyor, oyuna kazandırıyor. Fenerbahçe son dakikaya, uzatmanın da son anına artık böyle giriyor. Böylelikle rahat ve aynı zamanda 4. gol neden olmasın ihtimaliyle giren bir Fenerbahçe'den bahsedelim. 3-1'lik üstünlüğünün olduğu anlarda Ömercan Özmen'le de değerlendirmemizin sürdüğü bu dakikalarda. Ömercan, ilk yarı biter bitmez çok kısa yorumunu alacağım ve sonrasında teşekkür edeceğim sana. Fenerbahçe-Konyaspor maçının devre arasına çok yaklaştık artık. Devre arasına girildi demek an meselesi. Fenerbahçe'de kendi yarı alanında ve aynı zamanda rakip yarı alanı başlangıç bölgelerinde pas yaparak, yani o tehlikeli olmayan bölümde esasında Greenwood'lu, Akeli, Guendouzi'li, Kerem'li bir pas bölgesi oluşturarak oyuna devam ediyor ki Vedat dahi orada çembere kadar yardıma geldi. O da pas trafiğine eşlik etti. Bunu yapan bir oyuncu zaman zaman Vedat, biliyoruz. Bu yönüyle de biliyoruz. Dzeko'yu da mesela böyle konuşurduk zaman zaman. Onu da hatırlatalım. Ve Vedat yerde kaldı. Fenerbahçe'de bir tehlikeli yerden serbest vuruş kullanılacak ki sarı kart
0: çıkıyor gibi sarı kart ama.
1: Sarı kart, evet. Öyle bir sarı kart itirazı geldi ki oyunculardan. İkinci sarı kart mı, kırmızı mı geliyor diye düşündüm. Şu ana dek sarı kart yok çünkü Konyaspor tarafında. Gördüğüm kadarıyla iki oyuncu, Adil Demirbağ itirazdan, Deniz Türüç hareketten kırmızı sarı kart görüyor. Düzeltiyorum. Aktaralım. Kaptanım diyor Adil. Ben kaptanım, ben gelirim, ben seninle konuşurum Atilla hocam diyor. Kaptanlık vazbandını gösteriyor ki doğru bence. Yani çok sert de gitmiyor Adil oradaki bölgeye ama çok itiraz etti, o ayrı konu. Ama kaptanın bunu konuşmaya şeyi var, hakkı var bu kurallar gereği, ayrı konu. Ne bir işte üzerine yürüme, ne bir el kol hareketi, ne bir işi uzatma, bilmiyorum orada bir hakaret ya da farklı bir şey var mı? Onda zaten sarı kartı görmezdik, öyle tahmin ediyorum.
0: Tabii.
1: Adil, bu arada evet, eli havada Atilla Karaoğlan'a ne yapıyorsun hocam sen ya hani dercesine bu cümleyi şöyle bir el kol hareketine de çevirin. Parmak sallayan da bir koli görüyorum orada mesela, koli. Parmağını sallıyor elini yumruk yapıp. Şimdi yakın plandan daha farklı şeyler görüyoruz. Yoğun itiraz buna sebep olmuş olabilir. Hocam ben kaptanım
0: İşin
1: demek.
0: İşin ilginç yanı belki, çok İşin, özür dilerim. Evet. Müdahale yapan Muleka sarı kart görmedi. İki itiraz, evet, Deniz, evet. Türüç ve Adil sarı kartları gören isim. Ki bence pozisyon çok faul gibi durmadı. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Pozisyona o kadar bakamadım ki bu itirazlardan. Ömercan, yani ne oluyor da bu itiraz geliyor dedim kendi kendime. İşte hakem kararları konusunda da çok böyle farklı bir şey görmedik şu ana dek bence. Çok elle tutulmaz bir şey yok gibi duruyor. 45. dakika bit. Hala 45 artı mesela 5'teyiz. Maç hala ilk yarı özelinde bitmedi. Bunu bekliyoruz. Bitmesini bekliyoruz. Değerlendireceğiz ve çok güzel bir şut. Deniz Ertaş çok zor çıkartıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun şutu. Serbest vuruş frikikten. Çok iyi şutu Kerem'in. Deniz Ertaş son anda dokunuyor topa. Ki o dokunduğu top kalenin içine de gelebilir diye son ana dek, üst dağlara gidene dek onu takip ediyor. 45 artı 3 işaret edildi ama 45 artı 6'nın içerisindeyiz çünkü uzadı. Bir duran topla. Şimdi köşe vuruşu Fenerbahçe'de Asensio içeriye ortaladı. Kayarak müdahale ve topu uzaklaştırmaya çalışan Konya savunması. Omuz omuza mücadele, bir kontra atak şansı mı ama top dışarıda. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karoğlan ilk yarıyı böyle bitiriyor. Fenerbahçe ilk yarıda Konya karşısında Muriç'in, Greenwood'un ve Asensio'nun golleriyle 3-1 önde. Konya'da tek gol savunma arkasına sarkan Koli'den geliyor. Koli'ye de Anduzana'ya orada asistini yapmış oluyor. Murat Aşık'la konuşacağız. İbrahim Yavuz'la konuşacağız ama öncesinde Ömercan Özmen'den 1-2 dakikalık toparlama rica edeyim. Ne der merak ederim çünkü söz sende Ömercan.
0: Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı tabii ilk yarı ve ben Fenerbahçe'nin hak ederek bu skoru aldığını düşünüyorum. Özellikle performans beklediği oyuncuları bu akşam Fenerbahçe'nin iyi performanslar veriyor. Öndeki dörtlünün hepsini sayabiliriz. Yani Greenwood, Asensio, Kerem ve Muriç. Bence bu dörtlü iyi oynuyorlar ve maçın kilidini çözmek konusunda da Fenerbahçe'ye büyük kolaylık sağlıyorlar. Bu dört oyuncunun performansını çok beğendim diyebilirim. Konya Spor tarafına da küçük değinmek gerek tabii ki. İki farklı bir mağlubiyet. Çok zor artık bence buradan maçın dönmesi ama maç içinde de söylediğim gibi Konya Spor nerede ne zaman ne yapacağının çok farkında olan bir takım görüntüsü verdi. Gücü paralelinde doğru işleri, anlarda doğru işleri yapabilen bir takım görüntüsü verdi İlhan Palut'un ekibi. Hem uzun top konusunda, direkt çıkış konusunda hem de Fenerbahçe'nin önde presinin biraz zayıfladığı, orada hatalar yapmaya meyilli olduğu anlarda yerden ve dikine çıkışları çok tehlikeli. Fenerbahçe'nin 90 dakika boyunca konsantrasyonu bozmaması gerektiği bir karşılaşma izliyoruz. Hani ikinci yarıda maç 3-3 olsa Ömer şaşırır mısın diye soracak olursak, hayır şaşırmam. Gerçekten öyle heyecanlı, bence yüksek atmosferde de geçen bir karşılaşma oluyor saha içi anlamında. Ama ilk yarı özelinde Fenerbahçe yetenekli oyuncuların iyi oynadığı, bence mücadele gücünün de Fenerbahçe adına yüksek olduğu, tempolu, nefes nefese bir maç izledik. Belki ikinci yarıda da umarım bu keyifli karşılaşma bu şekilde devam eder.
1: Peki eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım. Bu arada bir dinleyicimizin sana Kerem Aktürkoğlu'nun performansı sorusu var. Değerlendirdik ama hadi onu da son olarak sorayım. Mehmet Bey'e selamlarımı ileterek.
0: Mehmet Bey selamlar. Ben Kerem'i bu akşam diğer maçlara nazaran çok daha iyi gördüm açıkçası. Çünkü özgüven anlamında da sahanın içinde onu hissettiriyor. Yani psikolojik olarak da hem odaklanmış hem de böyle biraz daha özgüvenli bir halde. Birçok pozisyonda dribblinge gitti, birçok pozisyonda zorladı, doğru işler yaptı. Bence orada Asensio'nun attığı golde de çok önemli bir pay onundu. Ki yanılmıyorsam Vedat Nur için tamamladığı pozisyonda da ortayı Kerem yapmıştı, yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani bu akşam diğer performanslara göre biraz daha özgüvenli, biraz daha merkeze ve kaleye yakın bir görüntü halindeydi Kerem. Buna ihtiyacı var bence Kerem Aktürkoğlu'nun. Kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama bu zamana kadar performansının yetersiz olduğunu kesinlikle kabul ediyorum. Sezon içerisinde bu özgüveni, bu yüksek performansı yakalayabilirse, gol ve asistlerle süsleyebilirse Kerem Aktürkoğlu tabii ki ligimizin en önemli oyuncularından ve Fenerbahçe adına büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Asensio'nun golünde de aslan payını kendi adıma ona veriyorum getirdiği topta. O yüzden Fenerbahçeliler de bu akşam muhtemelen benimle aynı fikirde olacaklardır. İstedikleri Kerem, görmek istedikleri Kerem bu olsa gerek diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Ömercan teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyeceğim son kısımda, son bölümde.
0: Çok teşekkür ederim Berk. Senin de ağzına sağlık. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol. Ömercan Özmen'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu ve 3-1'lik üstünlüğü var Fenerbahçe'nin ilk yarıda ve haliyle onunla yaptığımız bağlantının sisteminden, konferans sisteminden sizlere yansıyan ses de vardı son kısımda. Onun için özür dileyim. Murat Aşık neler söyler? Murat Aşık nasıl değerlendirir? Devrede Murat Aşık'tayız demiştik. Murat Aşık'la Fenerbahçe'yi konuşacağız. Kıymetli isimlerden Vedat Mur için Greenwood'un, Asensio'nun golleri Fenerbahçe'de, Koli tek golü Konyaspor'da kaydeden isim. Murat Aşık'la devre arasında konuşacağımız bölümde sizlerin soruları da varsa 0212 273 10 10'dan gönderin lütfen.

0: Var ve Atilla Karaoğlan'ı Fenerbahçe yardım ettiğini de performans olarak söyleyebilirsin demiş. Bunu sormuş. Talisca yoksa heyecan da yok demiş. Niye heyecan yok bu maçta mesela? Ben sorgularım bu yorumu. Murat Aşık'la konuşacağız. Murat Aşık hoş geldin. Selamlar, saygılar.
1: Günler.
0: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
1: Yerinde, yerinde. Çok şükür.
0: Abi bugün yerinde olmayacak, ne zaman yerinde olacak aynen desen hakkındır yani. İyi bir Fenerbahçe izliyoruz gibi geliyor. Ne dersin?
1: Ya daha istekli. Evet. Beklendiği gibi. Ligde artık geçen haftaki kayıptan sonra zaten çok daha ciddiye alınması gereken bir maç. Konyaspor maçı. İşte herhangi bir rotasyon yok. Herhangi bir değişiklik yok. Bence ideal 11'i bu Fenerbahçe'nin. Yani işte önde Vedat ya da Lukaku. İşte 10 numarada da artık bence artık Asensio ya da Talisca, ama Talisca'nın gitme durumu var biliyorsun. Onun dışında zaten 9 tane Fenerbahçe'nin oyuncusu belli bence. Çok kolay kolay değişmeyecek oyuncular. İyi başladı Fenerbahçe. Golü buldu. Golün arkasında hemen yine bir şok gol yedi. Yani acaba mı derken çabuk toparlandı. Ki zaten bu büyük takım refleksinin bu olması gerekiyor. Yani yediğin gole takılı kalmadan hemen tekrardan kafayı kaldırıp işte güzel goller de var. Yani penaltıyı kötü kullandı Greenwood ama sonra güzel bitirdi.
0: Evet. İkisi de farklı ayaklarla farklı köşelere.
1: Aynen çok öyle. Onun öyle bir, yani öyle bir lüksü var. İki ayağını eşit seviyede kullandığı için çok büyük avantaj. Son golde de Asensio yine usta işi vuruşuyla. Hep söylediğimiz gibi Asensio varsa Asensio oynar sahada. Yani bugün ilk golde duran topu Asensio kullanıyor. Yani o kullanıyor. Birisinden sekiyor, önüne düşüyor, Greenwood vuruyor. Penaltıda o ilk orta yapan yine Asensio duran topta. Sonunda da golü atıyor. Yani her golün bir yerinde var Marco Asensio. Herhalde bugünden sonra da artık hocamız da ona hakkı olan formayı verir. Çünkü hep söyledim. Belki Asensio %100 hazır mı fizik olarak? Hayır. Ama Asensio gibi oyuncuların %100 hazır olmasına gerek var mı diye sorarsan bence o da hayır. Ya bu tarz oyuncular eğer sakatlanma riski yoksa o maç öncesi ölçümlerde bence her zaman 11'de sahada olmalılar.
0: Asensio formayı aldı diyor musun? Yani bununla
1: diyorum,
0: beraber.
1: Almalı peki diyorum. Yani evet, bugünden sonra da alır. Tabii ki şöyle, şimdi Lyon maçı, yani onu konuşacağız zaten bugünden sonra, ama yani Lyon maçında farklı bir taktik olur. Ne bileyim, Talisca'nın önünde olur, arkası Asensio olur ya da 3 tane koşan ve basan orta sahayla yani yapabilir. O ayrı, ama ben genel geçerli diyorum. Yüzdesel olarak maçların %80'inde Asensio'nun 11'de olması gerekir. Çünkü Asensio olduğunda Fenerbahçe'nin diğer oyuncuları da daha verimli hale geliyor. Fenerbahçe daha korkutucu bir takım haline geliyor. Onun için iyi bir maç geçiyor olması, golü bulması sevindirir. İşte bir Kerem'in gol atmasına kaldık. Onu da artık golünü bulup bir morallenmesini istiyorum ben kendi adıma en azından. Bakalım. Şu anda keyifli geçiyor dediğin gibi. Güzel de bir maç oluyor. Konyaspor'da hiç çirkinleştirmedi oyunu. Yani hiç anti futbol oynamadı. Gayet açık. Fenerbahçe yarı sahasında oynamaya çalışan. Bu arada İlhan Hoca'yı da tebrik etmek lazım böyle pozitif bir oyun oynattığı için.
0: Kerem dedin. Kerem daha istekli dedin ya mesela Fenerbahçe için. Bunun bir sebebi de Kerem mesela. O daha istekliye net yazacağın ilk başa, ilk 2-3 oyuncuya yazacağın isimlerden biri bence Kerem.
1: Muhakkak. Evet. Çünkü Kerem bir an önce o skoru tabelayı yapıp morallenmek istiyor. Golcü oyuncular böyleler. Onlar için gol atmak işte hava gibi, su gibi. Zorunlu bir şey. Atmak zorunda hissediyor kendisini. Ata da bilir bugün. Bence maç öyle bir maç. Zaten 3-1 olduğu için Konya daha da açık oynayacak diye düşünüyorum. Kerem hep istekli aslında ya, Berk bakarsan bu sezon ben Kerem Beygemer'e fiziksel olarak Fenerbahçe'nin en iyi birkaç oyuncusundan biri diyebilirim. Ama gerek şanssızlık gerek beceriksizlik bir türlü peşini bırakmıyor. Umarım diyorum ya bugün golü bulur ve o da bir, ya bence kötü oynamıyor ama işte Kerem gibi oyuncular golü atamadı. Gün çok eleştirilen oyuncular. Bir de tabii santrforla oynuyor olması Kerem'in performansını otomatikman arttırıyor. Yani ona bir alan açan, ona bağlantı yapan bir oyuncu olduğunda Kerem de çok daha iyi ve çok daha istekli oluyor sahada.
0: Mesela gol atması gerekiyor dedin ya, rahatlaması gerekiyor dediğin Kerem'den ben Vedat'a döneyim. Vedat o rahatlamayı sanki gerçekleştirecek gibi mi bu golün ardından, ne dersin?
1: Ya tabii ki Vedat kendisi söyledi, benim aslında hani birinci işim gol atmak değil. Hani Fenerbahçe taraftarı beni iyi tanır diye Lyon maçından sonra bir şey söylemişti, ama gol her zaman hücum oyuncuları için pozitif anlamda onlara artı yazar. Vedat'taki tek sorun, Vedat'ın fiziksel olarak şu an durumu çok, yani hazır gözükmüyor Vedat. Attığı golde güzel bir takipçilik. Doğru yerde topla buluştu ve golü yaptı. Seken topta. Lyon maçına göre daha pozitif ama Vedat'ta. Vedat da oynayarak açılacak, bir ritme girecek. Arkasında Lukaku da bekliyor. Ben bugün Lukaku'nun da yani bir yarım saat en azından sahada olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü bu tarz oyuncular, hep söylüyorum ya, yıldız oyuncu dediğin adam idmanla forma girmez. Çünkü onlar idmanda çok efor sarf etmez zaten. Maçla forma girer. Maç oynatacaksa forma girecekler. Ama dediğin gibi Vedat da golü atarak bence bir oh demiştir bugün. Bir nefeslenmiştir.
0: Maçtan maçı okumayı çok sevmezsin biliyorum. Yok, Murat Aşık, ama

0: Bugünden Lyon maçını okumak gerekirse
1: yok,
0: neler söylersin
1: okumam,
0: diye.
1: Okumam.
0: Okumaz mısın? Peki tamam.
1: Neden okumayız biliyor musun? Şimdi Toulouse Lyon maçı var biliyorsun şu anda.
0: Evet.
1: Lyon bütün 11'ini değiştirdi. Bambaşka bir 11'le oynuyor şu anda. Yani o diyor ki Lyon benim ana hedefim şampiyonlar ligine girmek. Yani lige kötü başlayabilirim önemli değil. Gerçekten 11'de 11 yani. Bunun adı rotasyon değil zaten. Yani yedek kadrosu da sahaya çıkmış. Onun için buradan oraya okumayalım bence. Belki bu maç bittikten sonra.
0: Okumadık belki sonrasında. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada çok kıymetli oluyor katılımların. Murat abi zaten Radyo Gol frekansında.
1: Her zaman kardeşim müsait olduğumda ne zaman istersen.
0: Ağzına sağlık. Sağ ol, var ol. Selamlar, saygılar diyeyim. Sağ ol.
1: Sağ ol Berçim. Sağ ol.
0: Ve Murat Aşık'la konuştuk. Kıymetli Murat Aşık bizlerle birlikteydi. İbrahim Yavuz'a döneceğim hemen. İbrahim Yavuz'la konuşacağımız bir bölüm olacak. Onunla konuşacağımız bir bölüm olacak dediğim noktada neler söyleyeceğini hakikaten merak ediyorum. Ne konuştuk? Ne diyorsun diyeceğiz mesela. Ne konuştuk? Ne oldu diyeceğiz mesela. Murat Aşık'a bunları sorduğumuz, bunları konuştuğumuz bir bölüm olacak onunla. Vedat daha rahat diyor. Murat Aşık, İbrahim Yavuz'la konuşacağız şimdi. Daha istekli bir Fenerbahçe izliyoruz diyor. Ben Fenerbahçe'nin ideal 11'i bence bu diyor. Bence Fenerbahçe'nin 9 oyuncusu belli. Asensio varsa Asensio oynar. Penaltıda ilk golde son golde hep o var. Asensio formayı almalı diyor Murat Aşık. Peki İbrahim Yavuz neler söylüyor? Merak ederim. İbrahim Yavuz hoş geldin tekrardan.
2: Merhabalar, hoş bulduk Berk.
0: Ne dersin? Nasıl yorumlarsın?
2: Ya şöyle, yani işin savunma kısmında çok kötü bir Fenerbahçe. Ya ön tarafta bireysel oyuncu yeteneğiyle, bir organizasyonla değil ama bir oyuncu bireysel oyuncu yeteneğiyle problemi çözen Fenerbahçe. Ne üzerinden değerlendireceğiz? Ligin tamamı ve Lyon maçları üzerinden değerlendirirsek işini görmez. İşini görmez bu oyun yani. Bir kere işin savunma kısmını halletmen lazım yani. Sen şimdi Skriniar'la, Ake'yle savunma düzeniyle bu kadar dağılırsan yani çok ciddi anlamda problem yaşarsın. Yani geçtiğimiz sezonun en iyisi dediğimiz Skriniar tanınmaz halde. Yani yedilen golü de savunma düzenini bir düşünelim yani. Skriniar sağ tarafa gitmiş, Semedo içeri gelmiş, Semedo'nun arkasına alan
0: Semedo yiyerek yerde kalıyor. İşte, müdahale etmeye çalışıyor. Yani Skriniar yok ve Ake ve aynı zamanda Brown'un arasında kalan yanlış görmüyorsam bir.
2: Evet yani bu tabii var. Şey yani bak bu tabii sıkıntı. Ya burada bana bir tek pozitif bir şey söyle Fenerbahçe ile ilgili dersen skor diyelim. Skorun ötesinde bir şey söyleyemem yani.
0: Oyun anlamında beğenmedim diyorsun.
2: Hiç diyemem. Yok ki ne o hangi oyundan bahsediyorsun sen mesela? Oyun anlamında bana de ki ya kenar ortaları sağlıklı, merkez oynanan oyun sağlıklı, oyunun bütünü sağlıklı. Ya tamamen
0: bir tesadüf eseri mi Fenerbahçe'nin 3-1 önde olması
2: denmez
0: yani?
2: Tesadüf denmez. Tesadüf denir mi canım?
0: Peki.
2: Bireysel oyuncu yeteneği üzerine çözülen problem. Tesadüf olur mu canım? Bir teknik
0: yani mesela Murat Aşık der ki az önce Asensio varsa o oynar der. Penaltıda ilk golde son golde hep o var der. Asensio'nun de, bireyselliğini öne çıkartıyorsun sen de.
2: Aslında Murat Aşık benim dediğimi söylüyor.
0: Evet, yani
2: bireysel yeteneğe muhtaç bir oyun. Ben oyunun bütününden bahsediyorum. Teknik direktör oyunu değil. Bireysel oyununa yeteneğine muhtaç bir oyun. Bu iyi bir şey değil yani. Bunda günü kurtarırsın. Bak Galatasaray yapıyor Osimhen'le benzer bir durumu. Olmadığı zaman paramparça oluyor. Şimdi Trabzon döndü Salah'la öyle bir oyun oynamaya çalışıyor. Olmaz. Oyuncuya, yetenekli oyuncu önemlidir ama senin inşa ettiğin hücum organizasyonlarında önemlidir. Sen istiyorsun ki ben hiçbir şey yapmayayım teknik direktör olarak. Onlar yetenekleriyle çözsün. Çözer ama her zaman karşısında Adil Demirbağ'ı bulmaz. Uğurcan'ı bulmaz rakipler. Onlar seni kandırır. Onlar savunma anlamında bir hayli geride olan oyuncular pozisyon anlamında. Onlar yeteneğiyle bugün çözüyor. O yüzden Lyon'da tanınmaz hale geliyorsun ya da biraz sert organizasyonda tanınmaz hale geliyorsun. Yani takım savunması ile ilgili şimdi görmeyelim mi Fenerbahçe'nin takım savunmasında nasıl problem yaşadığını? Ya 3-1 öne geçmiş bir takım oyunun bütününde bu kadar topa sahip olma konusunda, topun peşinden koşma konusunda, adam alan konusunda bu kadar rakibe mahkum olur mu yani? Yani güçlü bir oyun değil. Ya dün mesela Galatasaray 4-0 kazandı. Onun için de aynı yorumu yapabilirim. Güçlü bir oyun değil. Bireysel hatalar, bireysel oyuncu yetersizlikleri, bireysel oyuncu kalitesi çok belirleyici oluyor. Ya bunlar buralarda iş görür. Yetmez yani. O yüzden bugün Fenerbahçe'nin bu işine gelebilir. Ama Fenerbahçe ne oynayacak Lyon'da? Şimdi bu Fenerbahçe ideal kadrosu Lyon maçının da muhtemel tekrarı olacak değil mi? Öyle düşünüyoruz yani.
0: Evet.
2: Şimdi buradan Asensio ile sence oynayabilir misin Lyon maçını? Oynayamazsın. Yani Asensio takım savunması

0: eksik bırakacak. Sen mecbursun orada İsmail'le oynamaya. Orta sahada dinamizmi yukarı çıkarmak zorundasın. Aynı şey Gendouzi için de geçerli. Kante için de geçerli. Ya bu tempolu oyuncularla sen nasıl yüksek şiddetli oyun oynayacaksın ya? Ya bunlar bugünün işini görür. Bunlar hedefe götürmez seni. Hedefe oyun götürürüz. Yani biz istiyoruz ki skor üzerinden bir şey değerlendirelim. Kazandık mı tamam şampiyonla oynuyoruz. Kaybettik mi yok. Oyun belirler. Öyle bir oyun oynarsın. Kaybedersin ama dersin bugün kaybetti ama bu oyun alır bizi hedefe götürür. Ama senin şu an öyle bir oyunun yok yani. Bence Fenerbahçe'nin bir kere önce inşa etmesi gereken oyun.
1: Sorgulaması lazım diyorsun.
0: Oyun inşa etmesi gerekiyor. Fenerbahçe oyun inşa etmiyor.
1: Senin derdin buyken diğer tarafta taraftarlar da faullere, pozisyonlara itiraz ediyor. Hala bu tarz mesajları da görüyoruz. Taraftarlardan çok sayıda mesaj geliyor bu konuda.
0: Uğur'un herhalde, Uğurcan'ın yaptığı faullere çok itiraz ediyorlar. Çok fazla faul yaptı Kerem Aktürkoğlu'na diye düşünüyorum. Normal yani, şimdi arada kalite farkı olunca onu bir şekilde faulle durdurmaya çalışıyorlar. Bence burada şeye bir parantez açalım. İlhan Palut'u açalım.
1: Peki.
0: İlhan Palut'u açalım.
1: Neden açıyorsun?
0: Yani Rize Spor'da 2,5 sene başarısız olmuş tarafı yok saydık. Konya'da geçtiğimiz sezon kupa finalisti geldi, uçtu. Coğrafya düz dediler, şahane, müthiş. Ne oldu? Şimdi mesela İlhan Palut orada 4. hakeme ceza sahasında itişmeleri gösteriyor. Tamam mı? Görün bunu diyor. Bakın, kaçırmayın diyor. Ben 4. hakem olsam derim ki bence siz bir takımınıza bakın. Hani siz bence çok sağlıklı durumda değilsiniz. Hani ben bakarım içeride ceza sahasına da, ama sen bence takımın bütününe bak hocam. Senin takım benim performansın çok daha gerisinde. Olur mu şimdi? Bir de bunların şöyle bir dezavantajı var bize. Ya bu oyunlar bizi yanıltıyor. Biz burada Fenerbahçe'nin 20 dakikada yarım saatte oyunu çözmesini gördüğümüzde aa işler iyi diyoruz. Sonra bir bakıyoruz Avrupa'nın ortalama takımlarına. Tabi bu sadece Fenerbahçe için de geçerlidir. Hepsi için. Bak Trabzonspor çok kısa sürede tanınmaz hale geliyor değil mi? Ferencvaros diye bir takıma. İşte o yüzden burada Anadolu takımlarındaki teknik direktörlerin de performansı önemli. Onların da sorumlulukları var. Sen burada bana direnç göstereceksin ki ben de Avrupa'da gelişeyim. Kendimi test edeyim, nerelerdeyim. Eskiden böyleydi. Galatasaray UEFA şampiyonu oynadığı rakipler yaptı. Çünkü sert maç oynuyordu Galatasaray burada. Test ediyordu kendisini, eksiklerini görüyordu. Şimdi nasıl görecek Fenerbahçe eksiğini? Sen şimdi burada teknik anlamda analiz yapsan 50 tane eksik bulursun Fenerbahçe'de. 50 tane bak, teknik direktör ol, 50 tane şu yarım saatte ben sana istatistik çıkartırım eksik. Asla yapmaması gereken. Ama rakip o kadar kötü ki gülü oynuyor, 3-1 girdi Fenerbahçe içeri. 4 olsa kimse itiraz etmez. Ben buradan okuyorum ama bunların hepsini bir tarafa bırak. Skor 3-1 gayet güzel. Oradan da okunur. Geçtiğimiz sezon okudular mesela 2-0'dan 5-2'yi. Okudu Fenerbahçeliler. 2-0'ı
1: geriye götürür istemedi. Diyorsun skor odaklı.
0: Ya işine yaramaz, işine. Yaramaz işine. İşine yaramaz. Maalesef yaramaz.
1: Peki. İbrahim Yavuz ikinci yarı başladı. Başlayacak dediğim anda tam da şimdi başladı. Değişiklik evet, var mı diye baktım. Şu an iki tarafta da yok. Beklenmiyordu zaten ilk etapta. Konya'nın oyunu da bence çünkü Fenerbahçe'nin...
0: Ben Konya'dan beklerdim evet. Mesela. Bek pozisyonuna bir değişiklik beklerdim. Bilmiyorum yani bu kadar Kerem'in karşısında aciz duruma düşmüş Uğurcan'la hala devam etmesi enteresan geliyor bana yani. Hani bir teknik direktörü de... Mesela sen düşün, teknik direktörsün. Şöyle bir oyunla girdin içeri ve hiçbir değişiklik yapmıyorsun. Oyuncu olarak ne algılarsın? O kadar da kötü değilmiş işler. Ya benim bildiğim işler kötü gidiyorsa hem skor hem oyun anlamında içeride bir değişim olur. Diğer oyunculara da mesaj verilir. Burada işler yolunda gitmiyor.
1: Peki.
0: Yani bilemedim. Peki. Bakalım ikinci yarı ne olacak ama Fenerbahçe'nin genelde takım savunması ile ilgili ciddi anlamda bir çalışmaya ihtiyacı var ya. Yani.
1: Peki. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye
0: yok,
1: sorayım.
0: İbrahim Yavuz,
1: ağzına sağlık. Selamlar,
0: sağ
1: saygılar. Sağ ol, var ol. İkinci yarı başladı karşılaşmada. İkinci yarı özelinde 3-1'lik Fenerbahçe üstünlüğünden yeniden bahsedebiliriz. Devam ediyor bu üstünlük ve Konya Spor hızlı başladı. Köşe vuruşu kazandı. Bir köşe vuruşu kullanılacak. Konya Spor'da sol tarafta ve orada kalabalık ama çoğunluğu da arka direğe yakın oyuncular var Konya Spor'da. Farklı bir organizasyon ki tam da orada arka direkten öne doğru koşu yaptıkları bir an, köşe vuruşunun kullanıldığı anlarda. Karşılaşmada ikinci yarıda herhangi bir değişiklik yok. 3-1'lik üstünlük Fenerbahçe Konya maçında. Bunu tekrar hatırlatayım. tekrar sizlerle paylaşacağım.

0: Y ve tüm bunları konuşurken, sizlerle birlikte detaylandırırken ikinci yarıda Erkan Tiryaki'ye de döneceğiz. Onunla da bir bağlantımız olacak az sonra dakikalar içerisinde. Fenerbahçe'de 3-1'lik Konyaspor üstünlüğü var demiştik. Ve karşılaşmanın ikinci yarısında 48. dakikaya itibariyle geride bıraktık. Şutlarda 12'ye 6 Fenerbahçe'nin üstünlüğü varken 7'ye 2'lik de bir isabetli şut üstünlüğü var. Engellenen şutta Konyaspor'da bir şut var, Fenerbahçe'de yok. Rakip ceza sahasında Fenerbahçe 16 kez topla buluşurken Konyaspor rakip ceza sahasında sadece 6 kez topla buluşuyor. Bunu hatırlatmış olayım. Ve karşılaşmada 3-1'lik üstünlüğüyle devam eden bir oyun Fenerbahçe'nin, ama daha sakin başlayan taraf Fenerbahçe, daha arayan taraf Konyaspor. Bu aramak, bu sakinlik, bu daha önde dediğim nokta tabii Konyaspor'u öne çıkarmaz. Konyaspor özelinde çok fazla Konyaspor'u üste taşımaz ama oyun anlamında bir şeyler söyler. İkinci yarıdaki istek anlamında bir şeyler söyler en azından şimdiden. Sezon başı bunlar normaldir demiş. Skriniar düzgün yazamadım belki. Orta saha defansa yardım etmeyince Skriniar yetersiz kalıyor demiş. Peki, gelen mesajlar böyle. Öcal'dan gelen mesaj peki. Teşekkür edelim. İlhan Palut dört büyüklere kök söktürecek mesajını yeniden gördük, yeniden okuduk, yeniden gelmiş. Peki, Bülent Bey'e selamlar. Taksici Bülent Bey bize mesajlarını gönderiyor. 34 tez 14 diyor. Ben Bülent diyor. Plakasıyla beraber peki. Dakikalar 50'yi gösteriyor an itibariyle. Bu dakikada, bu anlarda Fenerbahçe'yi Erkan Tiryaki'den dinleyeceğiz. Fenerbahçe'yi Erkan Tiryaki ile konuşacağız. Erkan Tiryaki ile konuştuğumuz bir bölüm olacak. Tam da bunları söyler, bunları konuşurken şöyle hızlıca Erkan Tiryaki'ye ulaşmaya çalıştığım anlardayım. Fenerbahçe'de gol aradığı anlarda şu anda sağ taraftan bir atak girişimi var Fenerbahçe tarafında. 4-1'lik skoru arıyor Fenerbahçe. 3-1 önde olduğu bu anlarda ve an itibariyle paslaşmalar derin Fenerbahçe'de, ki bir top kaybı Fenerbahçe'den tekrar Konyaspor'a geçen topta hızlı çıkmaya çalıştılar ama orta alanda Skriniar topu aldı şimdi. Skriniar'dan Vedat Greenwood'a bıraktı. Greenwood'un şutu topağalarda. Skriniar Vedat mükemmel bir pasta Greenwood'a topu veriyor. Deniz Ertaş hata yapıyor. Ellerin arasından kaçırıyor topu. Altından kaçırıyor topu. Fenerbahçe skoru 4-1'e getiriyor Erkan Tiryaki. Gole denk geldi, golle geldi. Erkan Tiryaki
1: Merhaba Berk, kolay gelsin.
0: teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
1: Biraz sen tam telefon çaldı, gol oldu.
0: Evet.
1: Vedat çok güzel bir pas attı.
0: Vedat'ın pasını çok
1: Fenerbahçe'nin
0: konuşuruz. Vedat'ın pasını çok konuşuruz, söyleyeyim
1: spor
0: sana.
1: Santrafor bunu yapar, sırtı dönük.
0: Evet.
1: Nasıl asist yapılır? Gösterdi. Mükemmel bir asist yaptı.
0: Dzeko'yu hatırlattı bana. İkinci kez hatırlatıyor bugün. Bir orta
1: Yani
0: alana gelip pas almaya çalıştığı, pas yapmaya çalıştığı bir yer vardı.
1: Vedat zaten sezonda 20-30 gol atan bir oyuncu değil. Bunları yapan bir oyuncu Vedat. Çok fazla bunları, yani sürekli bunları yapan bir oyuncu Vedat.
0: Evet. Belki yayınlar, bence Fenerbahçe'de kaleci ve defans sorunu var. Bu sorunu çözersek Fenerbahçe şampiyonluk şansı yüksek olabilir. İrfan Karakaya ben demiş. Bak, sana soru sormadan hemen dinleyici mesajlarına gittim Erkan Tiryaki. Söz
1: Yani
0: sende.
1: kalecide sıkıntı yok bence Ederson. Bence sorumluluk alırsa Fenerbahçe'de daha fazla etkisini gösterecektir. Ama savunma arkasına atılan toplarda bugün de işte ilk golde çok ağır kaldı Fenerbahçe yediği golde. Özellikle Skriniar tarafından arkaya atılan toplar, yani Skriniar'ın eşleştiği hızlı santraforlara karşı sıkıntı yaşıyor. Ama tabii bu da özellikle Anadolu maçlarında önde oynayan, önde basan bir Fenerbahçe için kabul edilebilir bir defo. İşte öyle bir gol yedi ama 4 tane de gol attı Fenerbahçe. Birçok da pozisyona girdi. Bunlar kabul edilebilir defo. İşte Avrupa maçlarında veya daha denk kuvvetli maçlarda zaten savunma arkasına atılan toplar çok fazla, yani tehlike yaratabilir ama ona çok müsaade edilmeyebilir. Çünkü savunmayı daha, yani Anadolu maçlarında daha önde kuruyor Fenerbahçe. Diğer maçlarda daha geride kuracaktır. Ki Lyon böyle bir pozisyona giremedi. Atıyorum örneğin, inşallah Fenerbahçe turu Şampiyonlar Ligi'ne kalır. İşte bir Real Madrid'le oynarken, bir PSG ile oynarken bu kadar savunma arkasına atılan top görmeyiz. Anadolu maçlarında yapılan bu hatalarda eğer karşılık verebiliyorsanız bu arada telafisi oluyor. Ama işte geçen haftaki gibi

0: karşılık veremezseniz olmuyor.
1: Erkan Tiryaki, Fenerbahçe'de Lyon maçı haricinde Konya maçında neyi gördün? Bu sadece skor üzerinden okuyabileceğimiz bir oyun mu? Yoksa Fenerbahçe'de farklı bir şeyler var. Fenerbahçe'de bir toparlanış var. Dün nasıl Galatasaray skor ve oyunla şaşırttıysa, geçen haftaki performansın üzerine bunu mu görecektik dedirttiyse, bugün de aynı şekilde Fenerbahçe benzer şeyleri konuşturabiliyor diyor musun? Tüm bunları sana sorar, tüm bunları seninle konuşurum. Bu arada Fenerbahçe'de tam bunları konuşurken Nene giriş hazırlığında bir sakatlık var Fenerbahçe'de haliyle. Nene de bunu konuşurken, Nene de bunu detaylandırırken az önce Vedat Muriç'in pasında da Greenwood'un topu ağlara gönderdiğini sizlerle paylaşmıştık, hatırlatmıştık. Dörkay'tan Nene son taktikleri alıyor oyuna girmeden evvel, ama Fenerbahçe'de de şöyle hızlıca girilen bir pozisyonda Kerem'in, yanlış görmüyorsam, yerde kaldığı bir pozisyon, evet, Kerem de yerde kaldığı anlarda biraz korkuttu, bilinçsiz yattı gibi geldi ilk etapta çünkü Erkan Tiryak.
0: Yani pozisyonda ya çok önemli bir şey olacağını düşünmüyorum.
1: Kafa travması gibi.
0: Yani
1: bir tereddüt olmuş yani olabilir.
0: Şu an evet bayağı bir etrafı da şey yapıldı şu an. Tabii bilgi geldikçe daha şey yapacağız. Şu an biz de sadece izleyiciler gibi şey yapabiliyoruz ama ne girecek Fenerbahçe'de?
1: Erkan Tiryaki, seni uykudan mı uyandırdık yoksa?
0: Şeyi düşündüm. Evet. Yok şeyi düşündüm şimdi. 10+4 kuralı var ya. Hı hı. 11 yabancı oynayabiliyorsunuz
1: orada,
0: o zaman.
1: Orada bir mühendislik yapayım dedi.
0: Yani onu bir düşündüm şimdi. 11 yabancıyla oynayacak Fenerbahçe. Yani her şeyden önemlisi Kerem'in sağlığı, başka bir konu. Ama sanırım bir kontrol, umarım kontrol amaçlı çıkıyordur. Çünkü ambulansa doğru götürülüyor. Yani bugün de o kadar iyi oynadı ki.
1: Çok da hareketsiz çıkıyor. Geçmiş olsun diyelim.
0: Nene ben de giriyor. Şu anda ona bakıyorum. Bir yandan da şey doğru düşünüyorum. Demek ki evet. 10 artı yani 11 yabancı oynayabiliyorsunuz demek ki, U23 olunca yani 10 tane U23 üstü oynatabiliyorsunuz. Diğeri Türk olup olmaması önemli değil. Yani Türk oynatma zorunluluğunuz yok ilk 11'de o zaman.
1: Ve Fenerbahçe 4 Konya 1, 55. dakikadayız. Erkan Tiryaki, sen bu hesapları yaparken ya 4 birlik üstünlük var.
0: Sen şeyi sormuştun. Hem Galatasaray'ın hem şeyin ya aslında ya geçen hafta Galatasaray, bu hafta Fener, geçen hafta Galatasaray ve Fenerbahçe, bu hafta kazandıkları, yani Fenerbahçe maçı bitmedi daha da farklı galibiyeti geçen hafta da alabilirlerdi. İşte futbol biraz da sonuç oynadı. Çok iyi oynadılar mı? Hayır, oynamadılar ama Galatasaray Çorum maçında öne geçtikten sonra veya ilk 60 dakika domine etti. O Çorum'un mükemmel golü olmasa, sol çaprazdan yabancı oyuncunun vurduğu topu gol olmasa belki 2-0, 3-0, 4-0'a gidecek. İşte Fenerbahçe'de İsmail 1-0 iken 6 pasın içinden gol atsa maç 4-0, 5-0'a gidecek. O yüzden bazen sonuç odaklı gidebiliyoruz. Yoksa özellikle hem Galatasaray'ın İsa'da kaybettiği puan hem de Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'ne kaybettiği maçtan sonra bir reaksiyon vermeleri çok normaldi. Bugün Fenerbahçe o reaksiyonu verdi. Dün Galatasaray o reaksiyonu verdi. Tabii sezon başından bu yana veya sezonun genelinde oynayacak ilk 11'in yani %90'ı işte. Eğer Talisca gitmezse belki Talisca olur. Onun dışında aynı 11'le oynadı Fenerbahçe. Yani sezon genelinde oynayacağı 11'le oynamasının da avantajı olduğunu düşünüyorum geçen haftadan farklı olarak. Büyük takım refleksi de aldığınız kötü sonuçtan sonra bir reaksiyon vermektir. 5. gol mü diye baktım da ben de değil. O yüzden beni çok şaşırtmadı. Yani çok da fazla değişen bir şey yok. Sadece girilen pozisyonlar gole çevrildi. Dediğim gibi Galatasaray geçen hafta ilk yarıda girdiği pozisyonları gole çevirseydi 2-0, 3-0. İkinci yarı belki 5'e gidecekti. Aynı Erzurumspor maçı gibi çok rahat bir maç olacaktı. Fenerbahçe'de İsmail altı pasın içinden Gençler Birliği'ne gol atsaydı aynı şekilde aynı skoru görebilecekti bugün Konyaspor karşısında gördüğümüz skoru. O yüzden geçen haftadan bu yana aslında çok fazla değişik bir şey yok. İstek arzu konusunda da o büyük takım reaksiyonu, yani kaybedilmiş puandan sonra büyük takım reaksiyonlarını gördük iki maçta da.
1: Erkan Tiryaki ile konuşuyoruz. Onunla değerlendirdiğimiz noktada 4-1'lik üstünlük var. Ben oyuncu ilerleyelim isterim. Asensio'yu bugün biraz konuşmak gerekiyor. Onu konuşarak onun oyununun hakkını vermek gerekiyor diyen taraftayım mesela. Bunu düşünen taraftayım. Sen ne diyorsun Erkan Tiryaki?
0: Yani belli ki fiziksel olarak, yani Gençler Birliği maçında da gördük sezona iyi başlayamamış. Zaten hoca bunu belki doğru bir iletişim stratejisiyle anlatamadı ama İsmail Hoca'nın haklı olduğu konularda varmış. Yavaş yavaş oynadıkça, tempo kazandıkça Asensio forma girecek. Bugün de çok aradı. İlk golde kestiği orta. Yani direkt asist olmadı ama şey, attığı gol çok güzeldi. Fenerbahçe'nin attığı 3. gol muhteşem goldü. Yani Kerem'in pası orada, Greenwood'un akıl dolu pası, Asensio
1: organize.
0: Çok organize bir
1: ama gol. Tabii yani, buna çalıştılar, bunu yaptılar değil. Belki de doğaçlama bir organize oldu oyun içerisinde. Ayrı
0: yok, konu. Çalışılan bir oyundur o.
1: Öyle mi?
0: Tam onu diyecektim. Yarı sahada, yani futbol oynayanlara antrenman, yani nasıl söyleyeyim, yani amatör kümede ya da yani iyi bir antrenör ekibiyle antre yapanlar, idman yapanlar, yani yarı sahada özellikle 5'e 5 hücum varyasyonu çalışırdı. 5 savunma, 5 hücum oyuncusu. Dar alan organizasyonu olduğu için bu organizasyonların hepsi çalışılmıştır. Yani aslında antrenmanlar değil ama yıllarca futbol hafızasında, sadece burada değil yani. Yıllarca, kaç yıldır futbol oynuyorlarsa, işte Asensio Paris Saint-Germain'de oynadı, Real Madrid'de oynadı, işte Greenwood Manchester United'de oynadı, Kerem çok büyük kulüplerde oynadı. Yıllarca zaten bu tarz çalışmaları ezber çalışmaları. Hani basketbolda set hücumu deriz ya, bir set çizerseniz, atıyorum Obradovic seti derler. Birçok takım bunu benzerini yapar. İşte Obradovic seti. İşte üçlük atarken kenardan çıkartılır, pivot devrilir ileriye, perdeleme yapar, üçlükçü boşa çıkar, üçlüğü atarsın. Bu hemen hemen herkesin uyguladığı bir sistemdir. Yeni bir kulübe gittiğiniz zaman ya ben bu sistemi bilmiyorum demezsin. Bugün Fenerbahçe'nin attığı üçüncü golde o zaten yıllarca o artık hafızayla gelişmiş ve kaliteli oyuncularda olunca bunu çok rahat bir şekilde sahaya yansıttılar. Çünkü Kerem'in dikine girmesi, pası Greenwood'un hiç bekletmeden çok akıl dolu Asensio'ya vermesi, Kerem içeri girerken Asensio'nun boşa çıkması, bu zaten 5'e 5 hücum varyasyonlarında çalışılan teknik detaylardır ve çok iyi bir şekilde sahaya yansıttı Fenerbahçe buna. Şeyde de 4. golde de, yani Vedat Muriç işte dedim ya az önce, 20 gol atmaz size bir sezonda ama çok iyi size pivot santrafor olur. Kanat oyuncularını çok rahatlatır. Formda olan bir Vedat Muriç'ten bahsediyoruz ama asist yapar size. Ve bugün de bunu gördük.
1: 61. dakikadayız karşılaşmada. Tabii Vedat dedin. Vedat'ı biraz daha açmak gerekiyor sanki. Rahatladı diyebileceğimiz bir pozisyonda Vedat Muriç an itibariyle. 4-1'lik Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürüyor. 5'i arayan Fenerbahçe var buna rağmen.
0: Ya biraz zaten 60-70'den sonra şimdi oyuncu değişiklikleri de olacaktır. Artık Benfica, özür dilerim, geçen yıla gitti aklım Benfica diye. Olimpik Lyon maçını da düşünmeye, aktif dinlenmeye, işte biraz daha top çevirmeye başlayacaktır Fenerbahçe. Ama top sizdeyken oyuna hücum olarak, tempo olarak yönetirseniz, hücum temposu olarak çok yorulmazsınız saha içinde çünkü çok zevk alırsınız. Fenerbahçe şu an onu yapıyor. Aktif dinlenme dediğimiz işi yapıyor. Ya geçen hafta da böyle olması lazımdı açıkçası belki. Yani maça ilk 45 dakikada, 50 dakikada, 55 dakikada, 60 dakikada bitireceksiniz. Ondan sonra işte aktif dinlenmeye geçeceksin saha içinde. Ya da 5 oyuncu değişikliğini, oynamayan oyuncuları oyuna sokacaksın vesaire. Veya hani oyuncularını dinlendireceksin. İşte rotasyon öyle yapılır. Sen şimdi dersen ki bana, abi Lyon'un 11'ini gördüm mü? Herhalde ya maçları başladı ya da az sonra oynayacaklar. 11 oyuncunun 11'ini birden değiştirmiş. Ama Lyon'un Fransa Ligi'nde şampiyonluk gibi bir iddiası yok. Yani böyle bir düşüncesi yok. Buradaki puan kaybını ben telafi ederim diye düşünüyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi çok önemli ama Fenerbahçe'nin artık şampiyonluk yarışında en ufak bir birinci hafta, 34. hafta hiç fark yok. Puan kaybına tahammül yok. Yani ikisini belki kıyaslayacak dinleyicilerimiz diyecek ya, rotasyondan bahsediyorum da rakibinde 11 oyuncuyu birden değiştirdi. İki takımın ligdeki hedefleri çok farklı olduğu için kıyaslama doğru olmaz. Onun da dipnotunu düşmüş olayım.
1: Fenerbahçe 61. dakika içerisinde 4-1'lik üstünlüğünü sürdürüyor ve bir sarı kart daha Konya Spor'da. Bu defa Anis Bardi'ye, sonradan oyuna giren bir isim Anis Bardi Konya Spor'da, ki sonradan oyuna giren bir isim dediğimiz girer girmez de sarı kart gördü desek esasında yeri. Dorgele Nene Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna girmişti. Kerem'i de merak ediyoruz bu arada sağlık durumu neticesinde. Onu da soracağız, merak edeceğiz, biraz böyle bir yoklayacağız, sorgulayacağız diyeyim, onu aktarayım. Erkan Tiryaki ile bağlantımız sürüyor gün içerisinde. Berkçim, biz futbol oynamadık, o yüzden bize organize gelmedi 3. gol demiş. Vay be, koca Fenerbahçe'de sahada bir tane Türk yok demiş. Sorun defans dörtlüsünde değil, orta sahada demiş. Erkan Tiryaki, seni konuşturacak yorumlar

0: gibi duruyor bunlar. Ne dersin?
1: Sana hiç katılmıyorum. Gendur
0: İşte bak o yüzden.
1: Kantik.
0: Evet. O yüzden. Söz
1: Orta
0: sende.
1: saha
0: Neden öyle?
1: kısmını... Efendim?
0: Söz sende. Neden öyle? Neden katılmıyorsun dedim.
1: Yani hiç katılmıyorum. Gendur Kante ikilisine söylenecek bir şey yok. Özellikle Kante'nin performansına. Orta sahada olduğunu düşünmüyorum ben sorunun. Diğer taraftan hangisiydi ilk şeyi?
0: Sorun defans dörtlüsünde değil orta sahada. Vay be.

0: performansına bakılır. Fenerbahçe'de şu anda yerliler açısından işte Kerem Aktürk, yani Mert Müldür, Semedo'yu kesemiyor. Levent Aş Brown'u kesemiyor. Bu performansları belki en yakın kesmeye yakın isimlerden birisi. Gündüz Kante bu kadar formdayken İsmail Gençler Birliği maçında da çok kötü bir şans aldı. Birazcık yerli futbolcularımızın çok kaliteli gördüğümüz, çok iyi gördüğümüz yerli futbolcularımıza da bakmak lazım. Öyle veya böyle bak. Yani yabancı oyuncuların son yıllarda Türk futbolcusunun değeri çok düşmeye başladı. Bak onu net bir şekilde söyleyeyim. Ya bizim kulüplerimizde çok fazla para aldıkları için, ya bizim kulüplerimizde çok el üstünde tutuldukları için. Yani Sidik Şerif bugün 25 milyon euro, işte ya Sidik Şerif'ten olur mu dediğimiz Sidik Şerif'ten Fenerbahçe 6 ayda kar yaparak gönderdi Premier Lig'e. Bence çok pişman olunacak. Yani bir iki yılda oynaması lazım. Ama en azından %17 herhalde satış şeyi varmış. O beni sevindirdi. Yani Livakovic, yani bu kadar değersizleştirdiğim bir kaleci Barcelona'ya transfer alıyor. Yani Fenerbahçe'nin sorunu değersizleştirmekte, elindeki yabancı oyuncular da kaliteli işte. Göndermek istediğin yabancı oyunculardan bir tanesi Barcelona'ya gidiyor. Bir tanesi çok yüksek bonservis bedeliyle Premier Lig'e gidiyor. İşte diğerlerinin birisi İtalya Serie A'ya gidecek işte Diego Carlos. Yani bir sürü işte Musaba şeye gitti, Championships'e gitti. Demek ki iyi oyuncuları var, iyi oyuncular oynar. Uyruğuna bakılmaz.
1: Peki.
0: Neyse bizim Türk oyuncularımıza, Barış Alper Yılmaz'a, işte İsmail'e, ne bileyim Mert Müldür'e, ne bileyim Orkun'a gelmiyor abi. 30 milyon, 40 milyon eurolardan bahsediliyor her transfer döneminde ama 5 milyon euro bile teklif gelmiyor.
1: Teşekkür edeceğim Erkan Tilaki. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye soracağım.
0: Yok, çok teşekkür
1: Seni
0: ederim.
1: Seni daha fazla tutmayayım.
0: Yayınlar.
1: Sağ ol. Ağzına sağlık abi.
0: Dışında olduğum için ben de
1: evet.
0: Biraz
1: sakin geçtik. Evet.
0: Sessiz konuşuyorum.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Peki selamlar, anladım. Teşekkürlerimi ileteyim. Sağ ol, var ol. Erkan Tilaki ile konuştuk. Onunla değerlendirdik ve haliyle programımıza kaldığımız yerden de devam edeceğiz. 4-1'lik üstünlük var Fenerbahçe'de. 65. dakikayı geride bıraktığımız bu anlarda Fenerbahçe 4'ü attı ama 5'i de arıyor. Greenwood iyi bir performans sergiliyor ve maç önünde Süagür'le İbrahim Yavuz'la, Can Arat'la, Oğulcan Çoksayar'la başladığımız, İlk yarıda Ömercan Özmen'le konuştuğumuz, devre arasında Murat Aşık ve İbrahim Yavuz'a yeniden döndüğümüz, ikinci yarıda Erkan Tiryaki ile başladığımız bu bölümde bir kısa araya gideceğim. Zira kaç saat oldu? Yani 8.30'dan bu ana aşağı yukarı bir orada 2.5 saatlik bölüm var. 3 saate giriyoruz. Hiç ara vermedik ve bir araya gidelim. Aranın ardından Lukaku'yu dinlerken, orada Kısa Paslar YouTube kanalı içeriğiyle beraber Lukaku'yu dinlerken, ki bir ihtimal girer mi girmez mi de konuşuyoruz ya Kadıköy'de şu an. Lukaku'nun içeriğini dinlerken, sizlerle buluştururken, o sırada hemen ardından 75. dakika gibi, 73. dakika gibi döndüğümüzde Fatih Demirkol'la devam edelim. Fatih Demirkol'la değerlendirmemiz olsun. Hemen ardından da maç sonunda zaten Emre Eren bizlerle olacak. Bir bölümünde de Can Arat'a gideceğiz. Karşılaşmada 68. dakika. Fenerbahçe 4, Konya 1. Fenerbahçe'de Muriç'ten, Greenwood'dan, Asensio'dan geldi goller. Greenwood çift gol attı, 2 gol attı. Bir de asist yaptı. 2 gol, 1 asistlik bir durum. Vedat Muriç aynı şekilde gol katkısı var. Asist yaptı Greenwood'a ve diğerinde de Vedat Muriç dönen topu tamamlamıştı. Goller böyle gelmişti. Hızlıca bunu da aktardıktan sonra araya gideyim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Fenerbahçe Avrupa futbolunun en tanınan santraforlarından birini kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Napoli'den ayrılan 33 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferini tamamladı. Bikrom lakabıyla tanınan 1.91 boyundaki Belçikalı golcü güçlü fiziği, sol ayağı, sırtı dönük oyunu ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle kariyerine artık sarı lacivertli formayla devam edecek. Peki Romelu Lukaku kimdir? Lukaku'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde Kongo kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

0: Futbol ona babası Roger'dan mirastı. Zaire milli takımda oynayan Roger Lukaku 1996-97 sezonunda Gençler Birliği forması da giydi. Ancak babasının futbolu bırakmasının ardından aile bütün birikimini kaybetti. Elektriğin ve sıcak suyun haftalarca kesik kaldığı günlerde Romelu henüz 6 yaşındayken annesinin evdeki sütü bütün hafta yetirebilmek için içine su kattığını gördü. Ailesinin ne kadar zor durumda olduğunu o an anlayan Lukaku annesine her şeyi değiştireceğine ve 16 yaşındayken Anderlecht'te forma giyeceğine söz verdi. Lierse altyapısında bir sezonda 76 gol atan Lukaku, babasıyla aynı ayakkabıyı kullanıyor, güçlü fiziği nedeniyle yaşını sorgulayan rakip velilere kimliğini göstermek zorunda kalıyordu. 16. yaş gününde Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yalnızca 11 gün sonra A takımda ilk maçına çıktı. İlk tam sezonunda şampiyonluk yaşarken Belçika Ligi'nin gol kralı oldu ve çocukken annesine verdiği sözü tuttu. 2011'de çocukluk hayalini kurduğu Chelsea'ye transfer edildi. İdolü Drogba ile aynı takımda olmasına rağmen beklediği süreyi bulamadı. Kiralandığı West Bromwich'te attığı 17 golle Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi. Bir sonraki sezon Everton'a kiralanan Lukaku, başarılı performansının ardından bonservisiyle Merseyside ekibine katıldı. Burada kulübün Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve 2016-17 sezonunda futbolcuların oylarıyla sezonun en iyi 11'ine seçildi. Everton'daki çıkışının ardından Manchester United'a transfer oldu. İlk döneminde önemli bir skor katkısı verse de zamanla oyununa ve fiziksel durumuna yönelik eleştirilerin merkezinde kaldı. Kariyerindeki asıl değişim ise 2019'da Antonio Conte'nin Inter'ine gitmesiyle başladı. İlk sezonunda Inter'i UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon takımının hücumdaki lideri olan Lukaku, Inter'in 11 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi ve Serie A'da sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Inter'deki başarısı onu rekor bir bonservis bedeliyle yeniden Chelsea'ye taşıdı. Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde ve finalinde gol atarak kupaya katkı sağladı. Ancak Thomas Tuchel'in sistemiyle beklenen uyumu yakalayamadı. Chelsea'de mutlu olmadığını ve Inter'i özlediğini söylediği röportajda kulüple arasındaki gerilimi arttırdı. Önce Inter'e sonra Roma'ya kiralanan Lukaku 2024 yazında Napoli'ye transfer olarak Antonio Conte ile yeniden buluştu. Napoli'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve kupanın belirlendiği Cagliari maçında takımının ikinci golünü attı. Sonraki sezon geçirdiği ciddi uyluk sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı ve yalnızca 7 maçta forma giyebildi. Buna rağmen 2026 Dünya Kupası'nda yeniden sahalara döndü ve Belçika'nın çeyrek finale yükselmesinde önemli bir katkı sağladı. Lukaku milli takım formasıyla attığı 93 golle Belçika tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ülkesinin 2018 Dünya Kupası'nı 3. tamamladığı turnuvada bronz ayakkabıyı kazandı. Ayrıca Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir eleme döneminde en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Onu yalnızca iri ve güçlü bir ceza sahası forveti olarak görmek eksik olur. Lukaku, stoperleri sırtına alabilen, takım arkadaşlarına duvar olabilen, geniş alanda hızlanabilen ve sol ayağıyla az temasta sonuca gidebilen bir golcü. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi şart. Uzun sakatlığın ardından maç ritmi, pres gücü ve dar alandaki ilk kontrolü soru işaretleri oluşturuyor. Fenerbahçe'nin Lukaku'dan en yüksek verimi alabilmesi için onu hareketli oyuncularla çevrilemesi ve savunma yükünü dengeli dağıtması gerekiyor. Fenerbahçe Lukaku ile hem ceza sahasında güçlü bir bitiriciye hem de şampiyonluk yarışının baskısını defalarca yaşamış bir lidere sahip oldu. Türkiye ile yolu yıllar önce babası Roger'ın Gençler Birliği dönemiyle kesişen Romelu Lukaku bu kez Fenerbahçe forması giyecek. Peki sizce Romelu Lukaku sarı lacivertli formayla beklentileri karşılayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

spor dünyasının ilginç figürleri. Peter Crouch. Futbol dünyasının eşsiz figürlerinden olan Peter Crouch, pek çok insan tarafından sevilen bir futbolcuydu. Onu diğerlerinden ayıran özelliği ise uzun boyuydu. 2 metre 1 santimlik boyuyla sıra dışı bir fiziğe sahip olan Crouch, o dönem kısa oyuncular daha çok tercih edilse de futbol dünyasında kendine yer buldu. Hava toplarına olan hakimiyeti, top kontrolü ve pas yetenekleri onu uzun yıllar hem İngiltere milli takımında hem de Premier Lig'in dev kulüplerinde tuttu. Premier Lig'in ikonik isimlerinden olan Peter Crouch, robot dansıyla da futbolun renkli yüzlerinden birisi olmayı başarmıştı. Earl Boykins. Kısa boylu basketbolcu mu olur? Adınız Earl Boykins ise evet olur. NBA tarihinin en kısa boylu oyuncu

Arkadaşlarından biri olan Earl Boykins, fiziksel dezavantajlarına rağmen hızıyla ve skorer kimliğiyle kendini kanıtlamayı başarmıştı. 14 sezon boyunca NBA'de mücadele eden Boykins, özellikle Denver Nuggets formasıyla harikalar yarattı. Kısa boyuna rağmen büyük işler başaran Earl Boykins, NBA'in unutulmazları arasında yerini alıyor. Nick Kyrgios. Nick Kyrgios, tenis dünyasının aykırı figürü olarak dikkat çekiyor. Güçlü servisleri, etkileyici vuruşları ve yeteneği onun alameti farikaları olsa da kendisini diğerlerinden ayıran bir özellik var. Kyrgios, agresif davranışlarının yanı sıra tenisin doğasına aykırı olarak alaycı, hatta rakibe saygısızlığa varan davranışlarıyla da dikkat çekiyor. İstikrarsız performansı ve ciddi olmayan tavırları yüzünden ağır eleştirilere maruz kalan Nick Kyrgios, tenis dünyasının asi çocuğu olarak adlandırılıyor. Antoine Griezmann. Fransız futbolunun son zamanlarda çok sayıda yetenek çıkarttığını biliyoruz. Bunlardan birisi de Antoine Griezmann. Atletico Madrid, Barcelona gibi kulüplerinde formasını giyen Griezmann, futbol yetenekleriyle ön plana çıkmayı her zaman başardı. Ama onu diğer Fransız yeteneklerden ayıran bir özelliği vardı. Antoine Griezmann, yaptığı gol sevinçleriyle çok sayıda futbol severin, hatta futbolla alakası olmayan insanların bile sevgisini kazandı. Popüler video oyunu Fortnite'tan esinlenerek yaptığı gol sevinçleri tüm dünyanın dikkatini çekiyordu. Take the L dansıyla birçok kez gündem olan Antoine Griezmann, bununla sınırlı kalmayıp her geçen gün repertuarına bir yenisini ekledi. Hala insanlar acaba bu kez nasıl sevinecek merakıyla Griezmann'ın maçlarını izleyip gol atmasını temenni ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatih Demirkol'la birlikte izledik ama Fenerbahçe'de biz araya gittiğimiz anlarda Lukaku oyuna girdi efendim. Onu hatırlatalım. Fenerbahçe'de Lukaku oyunda Vedat Muriç çıktı. Asensio çıktı. Oğuz Aydın girdi. Brown çıktı. Levent girdi. Kante çıktı. İsmail Yüksek oyuna dahil oldu. Kramer, Enis Destan ve Masuaku gibi isimler yine Konyaspor tarafında oyuna dahil olan isimlerdi. Muleka, Tot ve Uğurcan Yazgılı gibi isimlerde oyundan çıkan isimlerdi. 4-1'lik üstünlük var Fenerbahçe'de. 76. dakikada Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la birlikteyiz ki bir dakika skor klasiği. Ben Berksay eğer sizlerle dakika skorda olduğum zamanlarda genellikle Fatih Demirkol'da 75. dakika ve maç sonundan da bir 10 dakika çalarak 30-35 dakikalık bağlantılarımız oluyor son bölümleri kapsayan. Maçı genelden görerek son kısımda da noktayı koyduğumuz, detaylandırdığımız bölümler oluyor. O bölümlerden birindeyiz. Fatih Demirkol bizlerle, spor yayınları koordinatörü, Haber Global Televizyonu'nun ve Kontra'nın değerli kıymetli isimlerinden biri. O bizlerle derken Konyaspor ikinci gole yaklaştı. Önce Ederson, sonra savunma araya girdi. Fatih Demirkol bizlerle. Fatih Demirkol hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum sevgili Berk.
0: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe için neler söylersin? Fenerbahçe'nin 4-1'lik galibiyeti için neler aktarırsın? Merak ediyorum. Greenwood'un 2 gol 1 asistlik performansı, Asensio'nun zira ilk 3 golde işin içerisinde olması, Vedat Muriç'in gol artı asist yapması bugün birçok şeyi sanki yapboz tamamladığı noktasında bizi konuşturuyor, bizlere detaylandırıyor. Neler söylersin diye sana orayı sorayım ve Fenerbahçe'nin 75 dakikalık bu oyunu için sözü sana bırakayım. Sonrasında detaylandıracağız.
1: Biraz genelden almak lazım bence. Kağıt üstündeki rakamlara çok fazla takılmam ben. Ama bu maç biraz kağıt üstündeki rakamları sanki bize anlatıyordu. Konyaspor'un toplam maliyeti 34 milyon euro civarında. Fenerbahçe'nin kağıt üstündeki maliyeti 310 milyona yakın. Yani 300 milyon euro. Yani 10 kat fazla bir maliyetten bahsediyoruz. Kağıt üstündeki rakam ama sadece kağıt üstünde değil, kariyer olarak da yan yana koyduğumuz zaman Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson var. Dünyanın en dikkat çeken kalecilerinden birisi.

0: 5'in içinde hep var oldu. Brezilya milli takımının kalecisi. Ve onun dışında yine önündeki oyunculara baktığımız zaman, ki işte Ederson'dan bahsediyorduk, bir free kick oldu şimdi. Deniz Türüç vurdu, Ederson kurtardı. Gerçek anlamda bir kaleci kurtarışı. Müthiş uzadı ve topu çelmeyi başardı. Bundan önce Konyaspor'un yine 4-1'den sonra yakaladığı çok net gol pozisyonları var. Son olarak bu pozisyon öncesi Enis Batra'nın şutunda da nefis kurtarmıştı. Ederson şu anda aradaki farkın kapanmasını engelleyen tek isim Fenerbahçe'de. Onu söylememiz lazım. Konyaspor çok net gol pozisyonları yakalıyor. Her seferinde Ederson'a çarpıyorlar. Ederson bir şekilde gole izin vermiyor. Son olarak frikikte de bunu yaptı. Yani o aradaki kalite farkını Ederson'da son 10 dakikadır çok net görüyoruz. Önünde Skriniar, Ake ikilisi. İkisi de üst düzey stoperler. Birisi Premier Lig'den geldi, öbürü hem La Liga gördü, hem Fransa Lig 1 gördü. Ve oradaki kaliteyi çok net gördük. Birçok kez Konyaspor'un ön alan oyuncuları tek başına Skriniar'a çarptı. Yani herkesi geçtiler, Skriniar'ı geçemediler. O kalite farkı çok net ortaya çıktı. Ve burada çok farklı iki takımın olduğunu, bir tanesinin topla her şeyi yapabilen oyunculardan kurulu takımlar olduğunu, bir tanesinin ise sadece takım oyunuyla toparlamaya çalıştığını, diğerinin onda biri kaliteye sahip olduğunu gördük. İşte onun önünde Kante, Guendouzi, bütün pas aralarını kesen Kante vardı. Onların önünde bir Asensio vardı. Bu akşam yine şiir gibi oynadı. Yine onun önünde bir Greenwood var. Greenwood'u artık biz bir kanat oyuncusu olarak değil, bir oyun kurucu gibi görüyoruz Fenerbahçe'de. Büyük bir eksiklik var, oyun kurucu eksikliği. Onu Greenwood'la tamamlamaya çalışıyor teknik direktör İsmail Kartal. Ve yine onların önünde de Vedat Muriç gibi. Geçen sezon İspanya La Liga'da gol krallığında ikinci sırada yer almış aslında çok özel bir isim var. O çıkıyor, yerine Lukaku giriyor. Şimdi bunları niye anlattım? Çünkü Konyaspor'un kadrosuna baktığımız zaman Beşiktaş'ta tutunamamış, işte bulduğu pozisyonları, bulduğu şansları değerlendirememiş, Muleka ile gol bulmaya çalışan bir Konyaspor var. En dikkat çeken oyuncularından bir tanesi Adil, ama bu akşam çok adam kaçırdı, çok yerini kaybetti.
1: Ve itirazı vardı, aynı zamanda kafa vuruşunu değerlendiremedi. Bunun da yanında Muleka kısmında bu arada Beşiktaş'ta iyi olmasa da Konyaspor'da bu atletik oyununu hep konuştuğumuz bir, en azından derbi diyorum, büyük maçlardan böyle, yani dört büyüklerle oynadıkları maçlardan böyle hatırladığımız bir Muleka var gibi. Ben de kodlandı, onu da ekleyeyim. Fatih Demirkol, sözü sana bırakayım tekrardan.
0: Çok doğru. Fakat aradaki kalite farkını anlatmaya çalışıyorum. Yani bir tarafta Greenwood var, bir tarafta Muleka var. Bu neyi getirdi? Bu akşamki maçın hikayesi şu. Fenerbahçe bulduklarını attı. Orada sıra dışı bireysel performans gördük. Aslında Fenerbahçe için bu sezon en çok eleştirilen konulardan bir tanesi bu. Bir önceki karşılaşmada da, işte Lyon maçında Fenerbahçe golü buldu ama hepimiz şunu söyledik. Greenwood'un bireysel yeteneği. Yani orada bir akan oyunun içinde bir örgü, bir hazırlanmış pozisyon, bir çizilmiş hücum setinin sonucu değildi o. Greenwood dolaşan topu sol kanattan Kerem'in içeri çevirdiği topu önce çok güzel öldürüyor. Sonra nefis vücut çalımlarıyla, harika ayak hareketleriyle gidiyor. Üç kişinin arasında çekip uzak köşeye bırakıyor. Bunu ancak Greenwood yapabilir yani bu düzeyde. Gerçekten bu anlamda Avrupa'nın en dikkat çeken oyuncularından bir tanesi olduğunu söylememiz lazım. Bu akşam da Greenwood'un ve Asensio'nun çok özel performanslarını gördük. Yani işte Asensio hem golde Greenwood'dan aldığı topu iğnenin deliğinden geçirdi, hem de ondan farklı olarak da atılan gollerde golün başlangıç vuruşlarını, plaselerini, efendim son dokunuşlarını Asensio yaptı. Fiziksel olarak gerçekten de çoğu zaman istediklerini yapamadığını görüyoruz. Ama yeteneği o kadar önde ki, Türkiye Ligi'ne göre o kadar önde ki fark yaratıyor ve defans arkasına nefis toplar attı. Bunları da Fenerbahçe bir şekilde golle sonuçlandırmayı başardı. Greenwood penaltıda vurdu, kaleci çıkardı. Eğer işte orada da yine kalite farkı. Kaledeki isim çok daha usta bir isim olsaydı onu kornere çelerdi, ama Greenwood'un önüne bırakınca Greenwood plaseyle topu tamamladı. Şimdi bu kağıt üstündeki farkın sahaya yansıması aslında. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Fenerbahçe bu kadar net pozisyonlar buldu ama sende eğer istatistikler varsa bir ara istatistiklere de bakalım. Fenerbahçe karşısında Konya'nın bulduğu çok net gol pozisyonları var. Atamıyorlar. Yine Fenerbahçe çıkarken çok net toplar kaybediyor. Çok net gol pozisyonları veriyor. Bu ciddi bir sorun. Bundan sonraki süreçte de sorun olacak. Bunu da söyleyelim. Ama Konya bunları gole çevirmeyi başaramadı. Devamını getiremedi. Final paslarını, asistini yapamadılar. Çoğu zaman son dokunuşları yapamadılar. Bunlar gerçekten de aradaki kalite farkının çok net göstergesi.
1: Bu arada şunu 84. dakikadayız. 4-1'lik üstünlük var karşılaşmada. Fenerbahçe 5'i arıyor. Lukaku ile Guendouzi ile. Bu arada Guendouzi'ye gelen bir de yorum var. İki bu arada mı olsun? O da diğer bu arada da şu olsun. Guendouzi Kante ikilisi nasıl iyi adamlar, takır takır geliyorlar demiş. Fenerbahçelilerin genelinin Fırat Aydınus'un kararlarını baz aldığını biliyoruz. Fırat Hoca penaltı değil dedi mesela ama Fenerbahçeli yorumcuların hiçbirisi ondan bahsetmemiş. İşlerine gelince Erman Toroğlu mu Ahmet Çakar mı demiş mesela. O da hakem kısmından yaklaşıyor dinleyicimiz bugün bu oyuna. Ve diğer tarafta hızlıca sen istatistik dedin Fatih Demirkol. Ben biraz oraya döneyim istiyorum ama senin tamamlayacağın noktayı da sana bırakayım. Dakika skor verme gerekliliği hissettiğim bir anda girdim araya.
0: Kitap kuralları der ki, en son kurallardan bahsediyorum, der ki ceza alanı içinde savunma oyuncusunun eli kasten topa gitmediği sürece savunma oyuncusunun eline gelen top penaltı değildir der. Burada doğal konum meselesini hakemlere bırakır. Hakem oradaki aksiyonda futbolcunun isteyerek genişleyip genişlemediğine bakar. Oyuncu havada, gelen top rakibinden sekerek geliyor. Mesafe çok kısa. Bence penaltı değildi. Ama burada inisiyatifi VAR hakemine ve orta hakeme. Orta hakem zaten görmedi pozisyonu. Sonradan VAR'a monitöre çağrılınca artık Türkiye için söylüyorum ben bunu. Hangi şampiyonluğa oynayan takımın stadında yaşarsa yaşasın bir hakem oradan dönemez. Yani o penaltıyı verecek artık. Başka şansı yok. Fenerbahçe stadında da oraya çağrıldıktan sonra hakemin penaltı vermeme ihtimali yoktu. Ama penaltının dışında da yani penaltı verilmese bile Fenerbahçe bu akşam bulduklarını çok net attı ve Greenwood gibi, Asensio gibi, Muric gibi çok özel gol ayaklarıyla sonuca gitti. Ama sen istatistik dedin, oradaki rakamlara bakabilirsen, ben şu an bakamıyorum çünkü Fenerbahçe Konya'ya kaç net gol pozisyonu verdi, bu önemli. Ve işte
1: Konya'nın isabetli şutu 5, onu söyleyeyim.
0: İsabetli şut 5, evet.
1: Evet, hızlıca istatistikleri de aktarırım. Söz sende.
0: Lütfen. Onlara bakarsan peki. Sevinirim.
1: Rakip ceza sahasında topla buluşmada oraya gelmeyeyim ama daha çok gol beklentisine geleyim. Fenerbahçe'de 2.2 iken Konya Spor'da 1.04 gol beklentisi. Toplam şutta 19-15'lik Fenerbahçe üstünlüğü var. İsabetli şutta 8'e 7'lik Fenerbahçe üstünlüğünü görüyoruz. Başarılı pasa döndüğümde bunu sormuyorsun ama bunu da aktarayım. %91'e %89'luk bir oranı görüyorum. 9'ar faul yapılmış. 2 offside Konya'daki savunma arkasına kaçmaya çalıştıkları Koli ile Muleka ile bunu çok yapmaya çalıştığı ki hatta golün de öyle geldiği bir Konya Spor'dan bahsettiğimizde bu da çok normal bir istatistik. Ağırlıklı olarak Konya Spor offside'e kaldı çünkü 2'ye 1. Köşe vuruşunda 6'ya 3'lük Fenerbahçe üstünlüğü. Diğer tarafta agresif oyunda sarı kartların peş peşe geldiği bir pozisyon. Hatırlayalım lütfen. 3 sarı kart Konya Spor'da varken Fenerbahçe'de yok bu. Diğer tarafta taça girmiyorum, kale vuruşuna girmiyorum ama rakip ceza sahası belki senin bu istatistik istediği noktada sana yardımcı olur. 25'e 19'luk üstünlük var ve sana yardımcı olabilecek kaçan büyük fırsatta 3'e 3'lük eşitlik var. Yaratılan büyük fırsatta da 7'ye 4'lük üstünlük Fenerbahçe tarafında Fatih Demirkol. Detaylıca baktım. Her zaman baktığım yerden değil, daha detaylıca baktım istatistiklere baktığım noktada. Sen istatistik isteyince Fatih Demirkol.
0: Çok teşekkür ederim. 5 net şut, kaleyi bulan 5 net şut, 3'e 3 net kaçan gol pozisyonu, 8'e 7 idi yanlış hatırlamıyorsam ya da 9'a 8 yine gol pozisyonu. Ceza alanı içine 19 kez Konya Spor girmiş. 19 kez ceza alanı içinde topla buluşmuş Konya Sporlu oyuncular ve sonuca gidememişler. Şimdi burada işin hücum tarafını Fenerbahçe çözüyor. Burada sorun yok. Yani işte Greenwood'u bir oyun kurucu gibi merkeze doğru deplase ediyor teknik direktör İsmail Kartal. O bölgeyi Kante ile dolduruyor. Kante'yi biraz daha sağa doğru çekiyor. ve Greenwood

birçok kez oyunu kuran isim oldu. Defans arkasında topları atan isim oldu. Orada bireysel yeteneklerini konuşturuyor. Bu şekilde Asensio'nun yükünü paylaşıyor ve 8 eksiğini de Greenwood'la kapatmaya çalışıyor İsmail Kartal. Bu yeni bir oyun modeli. Bunu denemiş olması İsmail Kartal açısından çok önemli. Bu akşam o farkı gördük. İlhan Palut da buna hazırlıksızdı belli ki. Çünkü çoğu zaman Greenwood boşta aldı topu. Hatta kanat değiştirdiğinde orada Uğurcan da Greenwood karşısında çok etkisiz kaldı. Çünkü daha çok Kerem'e odaklanmıştı Uğurcan. Kerem'e de geçmiş olsun diyelim bu arada. Kerem orada anladığım kadarıyla bilincini kaybetti. Kafası rakibinin göğsüne çarptı. Orada beklemediği bir pozisyonda savrularak çarpınca anladığım kadarıyla bilincini kaybetti. Geçmiş olsun, inşallah ciddi bir şey yoktur. Kerem karşısında daha hazırlıklıydı Uğurcan, ona çalışmıştı ama Greenwood başka bir şey oynuyor. Çok etkisiz kaldı. Bu yer değiştirmeler, Greenwood'u merkezleştirmek, gol hünisinin başlangıç noktasında Greenwood'u konumlandırmak, Asensio ile topu paylaştırması ve Asensio'yu da ikinci bir forvet gibi Fenerbahçe'ye göre sol iç koridora yerleştirmek İsmail Hoca için önemli hamleler. Yani bunları görmek lazım. İsmail Hoca'yı tabii ki eleştiriyoruz. Eleştireceğiz de bütün teknik direktörleri bize göre hatalar yaptıklarında ya da eksik bir şeyler kaldığında eleştireceğiz. Ama bu akşamki bu konumlama, oyun içindeki parselleme konusunda farklı bir şeyler denemiş ve bunlar da sonuç verdi. Konya'da cevap veremedi bu. İlhan Palut cevap veremedi. Bunu söylememiz lazım. Diğer taraftan duran toplarda Fenerbahçe çok uzun zamandır çok etkisizdi. İlk defa bu akşam farklı bir şeyler denediklerini gördük. Onlardan bir tanesi gol oldu zaten. Bir iki tane de net pozisyon yakaladı Fenerbahçe. Artık ön direğe doğru sert kesip arkaya sektirerek gol arıyor Fenerbahçe. En azından karambolün içine doğrudan orta yapmaktan vazgeçti sarı lacivertliler. Yani bu uzun süredir ama yani bu bugünün meselesi değil. Jose Mourinho dönemini de çok eleştirmiştim. Tedesco dönemini de çok eleştirmiştim. Her seferinde bütün duran toplar cezalının içindeki karambole kullanılıyordu ve kimse vuramıyordu. Şu anda vuracak oyuncu da var. Yani Muriç gerçekten çıkıp vuruyor. Çok fark yaratan bir oyuncu. Lukaku var artık. Yani orada vurucular var artık. Ceza alanı için ne sert kesmelerde olabilir, kabul ediyorum. Ama artık Fenerbahçe ön direk, arka direk opsiyonu da kullanmaya başladı. Önde Archie Brown merkeze doğru kat edip topu arkaya sektiriyor ki gol böyle geldi. Muriç tamamladı. Diğer pozisyonlarda da yine önde sektirip arkaya tamamlayan ya da arkadan içe Vedat Muriç ile içe tamamlamaya çalışan bir anlayış da gördük. Orada da Greenwood tamamlayamadı. Ama bunları Fenerbahçe deniyor olması, bunlara artık çaba sarf ediyor olması çok önemli. Çünkü şu ana kadar görmüyorduk. Bunlar da yine özellikle teknik heyet için, İsmail Hoca için takdir edilecek konular. Ama şimdi genel olarak futbola baktığımızda şunu söylememiz lazım. Bir, Türkiye Ligi'nde futbol çok yavaş oynanıyor. Dün Galatasaray maçında da gördük bunu. Bugünkü Çaykur Rizespor, Samsun Spor karşılaşmasını izledim. Orada da dikkatlice işte sağ içi dağılımlara, karşılamalara, hücum geçişlerine dikkat etmeye çalıştım. Çok yavaş oynanıyor. Şu anda mesela Fenerbahçe top çeviriyor. O alan oyuncu bir kontrol ediyor ve etrafına bakıyor. İkinci hamlede pas vermeye çalışıyor. Onu da veremiyor doğru dürüst. İşte taç oluyor. Alan oyuncu rakip takım Konyaspor aldı. Basıyor. Bir kontrol pas, kontrol pas. Bir alıyor. İki kişinin, üç kişinin üstüne gidiyor. Çarpıyor, düşüyor falan. Yani top falan oynamıyoruz. Şu anda izliyoruz ama hani hakikaten zaman kaybı. Bunu bütün lig için söylüyorum. Ya ben bir Fenerbahçeliyim ama bir şey söylerken kesinlikle ortadan konuşmak zorundayım. Bu tempo, bu akıcı olmayan oyun, bu vasat oyun gerçekten de Avrupa'ya çıktığımız zaman bizi rezil ediyor. Çok sevdiğim bir arkadaşım var, İngiltere'de yaşıyor. Onunla sohbet ediyoruz. Yani şöyle bir ifade kullandı ve bu çok doğru. Yani oradaki oyunla Türkiye'deki oyun arasında gerçekten dağlar kadar fark var. Anlayış farkı var dedi. Hatta İngiltere'deki bir maçtan bahsetti. Manchester City Arsenal maçı 16 dakika oyun durmamış. Yani o da tribünden izlemiş ve ya öyle bir maç izledik ki nefesimiz kesildi. Öyle bir tempo yapıyorlar falan diye anlattı. Şimdi diyeceksiniz ki Premier Lig'le Türkiye Ligi 1 mi? Tamam da hani niyet farklı. Niyetimiz o olsun, 16 olmasın da 6 dakika bir oyun durmasın canım. Bir görelim yani şu isteği görelim, şu tempoyu görelim. Yani şu anda maçta 90 artı 3. dakika.

0: aşağı yukarı 80 dakikadır iki takımın da boyu nereden baksanız 50 metrelere falan çıktı. Artık mahalle maçına döndü yani. Hiçbir şekilde o kaliteyi 300 milyon eurolardan falan bahsediyoruz yani, şaka değil bu. Konya Spor'da az değil yani, 30 küsür milyondan bahsediyoruz. Yani sahada toplamda aşağı yukarı 350 milyon euroluk kadrolar var. 350 milyon eurodan bahsediyorum ben. Ve futbol yok. Tamam, Fenerbahçe 4 gol attı ama bireysel yetenekle attı. Yani Asensio'nun ligin üstündeki kalitesi Avrupa'da bunları yapabilir mi? Ayrıca tartışalım. Ama şu fiziksel kalitesiyle yapamaz. Ama Türkiye'de o kadar yürüyerek oynayabiliyor ki, yıllarca Icardi yürüye yürüye gol attı, gol kralı oldu. Hani Türkiye'de o fark, yani bütün ligin yavaş oyunu, ligin aheste oyunu, fiziksel kalitenin çok çok düşük olması bu tür yeteneklerin fark yaratmasını sağlıyor. İşte onlardan bir tanesi Asensio, bir tanesi de yine aynı şekilde Greenwood. Bu arada Konyaspor golü attı. Gerçekten
1: Konyaspor'da 4-2'ye taşıdı Deniz Türüç, yanlış görmüyorsam.
0: Güzel de bir gol attılar bu arada. Şöyle, Deniz Türüç'ün kısa bir takip var. Ve özellikle az önce ısrarla dile getirdiğim, yani Konyasporlu oyuncular ceza alanı içinde topla buluşuyorlar ama bitiremiyorlar. Bitirirken gördük bu akşam.
1: Konyaspor'da iki gol var. İkisi de savunma hatası diyebilir miyiz peki Fatih Demirkol?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani yayın üstünde oyuncu topla buluşuyor. Kimse çıkmıyor oyuncunun üstüne. Skriniar en son adam olması gerekirken yayın üstüne doğru penaltı noktasından deplase olan, orada sprint yapıp öndeki oyuncuya basmaya çalışan bir tek Skriniar. Arka bomboş. Vuruyor, direkten dönüyor. Döneni Deniz Türüç tamamlıyor. Çünkü onu tutacak kimse yok.
1: Ve biz bunları konuşurken karşılaşma an itibariyle bitiyor Fatih Demirkol. Fenerbahçe 4, Konya 2. Fenerbahçe ikinci haftada 3 puanı 4 golle 4-2'lik skorla alıyor. 4-1 ile gelen bu ana dek 4-1 ile gelen karşılaşma Deniz Türüç'ün iyi paslaşmalar neticesinde, ki 2 golünde de Konya Spor'un Fenerbahçe'nin savunma hatasını konuşmuştuk. İyi paslaşmalar neticesinde gelen gol oluyor. Bunu hatırlatmış olalım. Fenerbahçe'de 4-2'lik galibiyet var. Maç sonundan itibariyle Fatih Demirkol'la başlıyoruz. Fenerbahçe'yi Fatih Demirkol'la konuşacağız. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle. Kaldığın yerden devam et lütfen ve son yorumunu alayım ben senden bu konulara ilişkin. Toparlamanı alayım. Ardından puanlamaya geçeceğiz 10 dakikalık bölümde Fatih Demirkol.
0: Kısaca toparlamak gerekirse Fenerbahçe kalitesiyle, kaliteli oyuncuların bireysel yetenekleriyle kazanıyor. Bu bir avantajdır. Zor günlerde ne olursa olsun maçı kurtarabilmek bir avantajdır. Bunu cebe koyalım, bir kere bunu söyleyeyim. Ama diğer taraftan Fenerbahçe için tehlikedir. Çünkü o oyuncular tutukluk yaparsa, o oyuncular o gün o kaliteyi ortaya koyamazlarsa ya da o kaliteyi ortaya koymalarını engelleyecek bir organizasyonla karşılaşırlarsa Fenerbahçe'yi çok acı maçlar bekler. Ya bu ciddi bir tehlike. Bu bir. İki, Fenerbahçe çok ağır savunma hataları yapıyor. Yani önde baskı yapmayı planlayan ama yapamayan bir takım Fenerbahçe. Önde baskı dediğiniz şeyde öndeki alan oyuncuları, yani bir kere üçüncü bölge oyuncularından bahsediyorum. Hücumda merkez santrfor ve kanatların ön alan baskısına, presine katkı vermeleri lazım. Arkadan gelecek olan Genduzi'yi, Kante'yi ön alandakilerin de tamamlaması, desteklemesi lazım. Şimdi Fenerbahçe'de şu an için söylüyorum. Diri kalmak adına Vedat Muriç ön alan baskısına destek olmuyor. Greenwood hiç destek olmuyor. Asensio destek olmuyor. 3 tane oyuncunuz ön alanda eğer baskıyı bırakırlarsa siz sürekli olarak orta alanda top kaybedersiniz ve bu akşam Konyaspor'un da yaptığı buydu. Oradaki baskıdan çok çabuk kurtulup orta alanda çok fazla top çevirdiler. Hatta maçın en başında penaltıya kadarki süreçte çok da umutlulardı. Ve topu çevirerek Fenerbahçe'yi koşturmaya çalıştılar. Bunun için ciddi çaba sarf ettiler ama kaliteleri yetmedi. Sonuç itibariyle son bölümde de Ederson kalitesi gerçekten de takımı ayakta tuttu. Özellikle Asensio Greenwood kalitesiyle, Moriç kalitesiyle golleri buldu Fenerbahçe ama takım savunması adına sinyaller, çok olumsuz sinyaller verdi, alarm verdi. Ederson da bu akşam harika bir maç çıkararak Fenerbahçe'yi oyunda tuttu. Eğer Konyaspor performansı, Konyaspor karşısındaki savunma performansını Fenerbahçe daha kaliteli takımlar karşısında gösterirse, savunma performansı bu kadar kötü olursa, örneğin Lyon gibi, Fenerbahçe'nin canı yanabilir. Bu nedenle buna dikkat etmek lazım.
1: Fenerbahçe'de oyuncu oyuncu ilerlemek isterim. Biraz da oraya da bakarım ama senin ekleyeceğin, senin ön plana çıkaracağın farklı bir detay var mı diyeyim. Fatih Demirkol, maç sonuna geldiğimizde, maç sonu bölümünde Fenerbahçe'nin bu galibiyetinde ve Lyon maçına da baktığımda biraz değerlendirdik ama o kısımdan
0: Ederson,
1: bakarak.
0: Ederson küskün gitmişti. Ederson'un özellikle tribünlerle ciddi bir sorun olmuştu geçen sezon ve
1: şimdi güzel hani bu görüntüler veriyor değil mi?
0: Evet, ne olacak diye hep soruyorduk. Yani bunu çözmek lazım bir şekilde, tribünle Ederson'u barıştırmak lazım. Ama şu anki görüntüler konunun halledildiğini gösteriyor. Bu akşamki performansından sonra tribünler onu alkışladı. O da tribünlere gitti, üçlü çektirdi. Bu küskünlük bölümü bitmiş oldu. Buna ihtiyacı vardı Ederson'un da, Fenerbahçe'nin de. Çünkü Fenerbahçe'nin birinci kalecisinin kim olduğu hep kafalarda soru işaretiydi. An itibariyle bugün için söylüyorum, artık Ederson tekrar kaleye döndü. Psikolojik olarak da burada olduğunu gördük onun. Artık oyuna odaklandığını gördük. Benim hep söylediğim şey şu. İşte tribün yuhaladı, eleştirdi, bilmem şu oldu, bu oldu. Ya arkadaş, bunlarla uğraşmayın. Kerem de çok yapıyor bunu. İşte diğer futbolcular da beni yuhaladılar. Ya topunu oyna. Sen başarılı olduğun zaman, git çıkıp o formayı hakkıyla temsil ettiğin zaman bütün kulüplerin taraftarları, sadece Fenerbahçe için de söylemiyorum, bütün taraftarlar sizi bağrına basacak, alkışlayacak, omuza alacak, işte size istediğiniz o sevgiyi gösterecek. Yani hem top oynamayacaksın, işini yapmayacaksın, çok saçma sapan şeyler yapacaksın, hem de herkes sizi alkışlayacak. Yok böyle bir dünya. Yani bu akşam da görüyoruz ki Ederson'un o kadar nazı niyazı, ağlaması, zırlaması boşunaymış. Fenerbahçe taraftarı bak güzel oynadı, biraz konsantre oldu. İnsanlar onu alkışladılar. Bu akşam da Ederson'un geri döndüğünü gördük, bu da önemli.
1: Fenerbahçe'de bunları konuşuyoruz. Sarı lacivertlerin evinde rahat galibiyet aldığı bir akşamdayız. Fatih Demirkol'la değerlendiriyoruz ve değerlendirdiğimiz noktada 0212 273 10'dan mesajlarınız da bizler için kıymetli diyeyim ve hızlıca Fatih Demirkol, biraz şöyle son noktaya yaklaştığım kısımda seninle konuşacağımız bölümde oyuncu oyuncu ilerleyip puanlamaya geçelim isterim. Ederson'u konuştuk ama bir yorum bir puan dediğimde Ederson için ne dersin?
0: 9. Yani bu akşam yapılması gereken her şeyi yaptı. Şu anlamda sadece savunma açısından bakmamak lazım. Oyun kurulumu olarak da ne kadar fark yarattığını gördük bu akşam. Aynı zamanda Ederson'un ne kadar güven verdiğini de gördük. Yani işte oyun başlangıcında da oyun sıkıştığı zamanlarda da çok rahat geriye pasta büyük bir soğukkanlılıkla Ederson oyunu yönlendirebildi. Bu çok önemliydi. Çünkü Fenerbahçe'nin özellikle son dönemde savunma oyuncularının geriye bakıp güven alabildiği performanslar görmüyorduk. Mert fena başlamamıştı sezonu ama Ederson farkı çok önde. Oyun başlangıçlarında çok akıllıca oyunu başlattı. Ön alandaki pres hatlarını kırdı. Merkez orta sahaya çok net paslar attı. Ve bu şekilde Fenerbahçe'nin oyun kurulumlarına yardım etti. O yüzden 9.
1: Peki Fenerbahçe'de Skriniar ve Ake ile stoper tandemiyle devam ettim. Fatih Demirkol 4-1'lik Konya galibiyetinin ardından Greenwood'un 2 gol, Muriç Vasensio'nun 1'er golle 4-2'yi, 4-1 dedim ama 4-2'yi getirdiği 4-2'lik bu galibiyet sonrasında Fenerbahçe'de Skriniar Ake ikilisini nasıl değerlendirirsin? En güvendiğim ikiliydi ama hani belki 4-2'nin bu farklı galibiyetin, ki son dakikalara dek de 4-1'di hatırlayalım. Bu farklı galibiyetin de etkisiyle Skriniar Ake kısmında biraz hani geride kalan, gölgede kalan bir performans düşüklüğü gördüm diye yorumlarım ama sen ne dersin, hem yorum hem de puanlama açısından?
0: Aynı. Fenerbahçe'nin burada ciddi sorunları var. Tandemde paylaşımlar konusunda, zamanlama konusunda ve hamle konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Siz Konyaspor'un attığı iki gol değil de kaçırdıklarına bir bakmak zorundasınız. Çok net gol pozisyonları verdiler. Ceza alanı içinde çok net buluşturuyor, çok rahat buluşturuyorlar rakibi. Buna bir çözüm bulunması lazım. Bir de yani bu ikilinin önünde Kante ve Guendouzi gibi iki usta oynuyor. Yani nasıl bu kadar hata yapılıyor anlamıyorum. Böyle devam ederse büyük sıkıntı ama herhalde çözerler diye tahmin ediyorum. An itibariyle çok güven vermiyorlar.
1: Puan olarak Skriniar Ake tarafında biraz da detaylandırdık yani, ama alt arkada kaldı. Brown dedim yani, sol bekte. Archie Brown.
0: Brown şeyde iyi. Yani oyunun temposunu yükseltme konusunda iyi ama o da çok arkaya adam kaçırdı. O bölge hep tehdit oldu. Konyaspor'un hep oradan girip tehdit oluş,

0: oturduğu bir bölge oldu. Fenerbahçe'nin sol beki değil Brown. Ama yani elde de bu var. Osterwolde'yi de gönderiyor yönetim anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla Brown'la devam edilecek. Levent girdikten sonra daha çok servis içeri yapılmaya başlandı. Böyle bir sol beki ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Belki ilerleyen dönemde Levent formayı alacak ama burada Levent'in de çok çabuk sakatlanmak gibi ciddi bir sorunu var. İnşallah onu toparlar ve daha güçlü kalır.
1: Semedo'dayım. Bek'te sağ tarafta.
0: Daha iyiydi, daha güvenliydi bu akşam ama önde yakalandığında hep arkaya çok çabuk oyuncuları kaçırdı. Mesela ilk yenen golde arkaya oyuncu kaçarken Semedo kaçırıyor. Orada adamını kaçıran o. Koli onu görüyor, onu kerteriz alıyor ve top çıkmadan önce onun yanından sprinte başlıyor. Uyuyor Semedo. Bunlar önemli sorunlar. Ama hücuma katkı açısından oyunun başlangıcında çoğu zaman onu istasyon olarak kullandılar. Oradaki ustalığı açısından iyiydi, fena değildi. Hatalarıyla birlikte bu akşam yine de oyuna katkı sağladığı için 7 verelim.
1: Devam ediyorum. Fenerbahçe'de Guendouzi Kante orta alanıyla sürdürüyorum.
0: Kante'nin ne yaptığı çok belli. Yani standardı çok belli. Guendouzi de aynı şekilde.
1: Herkesin değişiyor. İyi ya da kötü günü oluyor ama Kante'nin bir 3-4 maçtır sürekli aynı performansını ve katkı veren, koparan, mücadele eden performansını görüyorum. Ben mesela.
0: Karşılarken çok iyiler. Buna zaten Türkiye'nin üstünde standartları olduğunu söylememiz lazım. Fakat oyun kurulumunda özellikle 2. 3. bölge bağlantısında, yani şöyle tarif edersek rakip ceza alanının yayı var ya, yay ön ceza alanının sahasının ön bölümündeki yayla orta sahanın rakip ceza alanına bakan yayı arasındaki bölgeyi bir türlü dolduramıyorlar. Yani biraz geride kabul edip oraya merkeze bitirici paslar, hani Asensio'yu orada topla buluşturmak, efendim Greenwood'u orada topla buluşturmak gibi böyle ince işleri yapmaktan ziyade daha çok rakibin de baskısıyla kanatlara doğru dönmek zorunda hissediyorlar ve bu Fenerbahçe'yi çok zaman kaybettiriyor. Biraz garantiye oynuyorlar, onlar da haklılar. Ama o bölgeyi çözmesi lazım Fenerbahçe'nin, yoksa atak geliştirme konusunda ciddi sorunlar yaşıyor sarı lacivertler. Bu akşam 4 gol atmışken bunu söylüyorum bu arada. Dolayısıyla Kante Guendouzi karşılarken iyi ama önde mutlaka bir pas istasyonu istiyorlar, arıyorlar ve öne topu taşıma konusunda çok garantiyle oynuyorlar, garantiye göre oynuyorlar.
1: Fatih Demirkol'la değerlendiriyoruz ve Kante Guendouzi'yi konuştuk. Asensio dedim, tabii puanlama açısından da unutmayalım, yorumluyoruz ama Fatih Demirkol.
0: Asensio fiziksel olarak bence hazır değil ama onun söylediği ben oynadıkça açılırım. Tamam, doğrudur. Kendisi de şu anda fiziksel olarak nerede olduğunu biliyordu. Çoğu zaman biz kısa mesafe sprintlerde çok eksik kaldığını gördük. Anaerobik dayanıklılıkta ciddi eksikleri var. Bunu görüyoruz, anladık. Bunun için mutlaka çalışıyordur, çalıştırıyorlardır. Biraz zamana ihtiyacı var. O geçen yılki Asensio'yu yakalaması için biraz zaman geçecek belli ki ama çok usta. Yani topu biliyor ve çok sihirli iki tane ayağı var. Çok güzel ara paslar, derinlemesine paslar ve gol vuruşunu bu akşam gördük. Yani oralarda usta olduğunu gösterdi. Tabii Türkiye Ligi'ndeki o az önce bahsettiğim kalitesizlik, yavaşlık, slow motion hal, savunmanın sürekli adam kaçırması ve dikkatsizlik, organizasyon bozuklukları bu tür oyuncuları çok öne çıkarıyor. Asensio'da Türkiye'nin üstünde olduğunu bu akşam bir kez daha gösterdi.
1: Puanlama olarak tabii çok bir şey söylemiyorsun Fatih Demirkol.
0: Yani 7-8 diyelim.
1: Kante, yani Guendouzi, hani Asensio, Brown, bunlar da puanlamayla ilerlemedin. Sadece yorumla ilerledin.
0: Evet, 7 diyelim. 7
1: peki.
0: Diyelim.
1: Greenwood, Kerem'deyim. Kanatlardayım.
0: Greenwood farklı konumlandırıldı bu akşam. Yani ön alanın her yerinde oynadı. Bu Fenerbahçe'nin yeni çözümü bence. O yüzden beklentinin de üstüne çıktı. Gol de attı. Dolayısıyla 9 verelim.
1: Kerem'deyim.
0: Kerem çok uğraşıyor da Kerem bir türlü kafasındaki o duvarları yıkamadı. Bence bakış açısını değiştirmek zorunda. Çok enerjik. Savunmaya yardım ediyor, ön alanda çırpınıyor, topu aldıktan sonra birçok şey yapmak istiyor ve her şeyi aynı anda yapmak istiyor. Ve her şeyi yapmak istiyor. Böyle bir oyun yok, böyle bir futbol yok. Yani bunu Messi de yapmıyor. Yani dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Messi de yapmıyor. Şimdi burada ne lazım? Kerem'in bence bakış tarzını değiştirmesi lazım. Ve şöyle bakmalı olaya.

Onun bir rolü var. Kerem topu alır, sonra çok çabuk paylaşır. Bu rolü kabul etmek zorunda. Yani üç kişinin arasından geçemezsin. Günümüz futbolu buna izin vermiyor. Zaten öyle bir tekniğin de yok. Yani işte ben her seferinde alayım topu üç kişinin arasına dalayım. Onları çalımlayayım, gideyim tek başına gol atayım. Bir göstereyim şu tribünlere, Kerem'in kim olduğunu göstereyim falan. Artık bunları bırakması lazım. Kendi de yoruluyor, izleyeni de yoruyor. Bir noktadan sonra insanlar tepki de veriyorlar. Ona da bozuluyor.

0: daha çok geriliyor. Halbuki iyi topçu Kerem. Yani sadece basitçe, çok basitçe, en basitiyle, işte Johan Cruyff'un söylediği, futbol çok basit bir oyundur ama zor olan basit oynamaktır. Ya şu zor olanı bir başarsın artık, basit oynasın. Çok iyi topçu, onu göreceğiz ama ısrarla en zoruna gidiyor. İşte ben Aragonez'le, rahmetliyle çalışma şansı bulmuştum. O dönem böyle sağ kenarında antrenman devam ederken ikide bir dönüp dönüp bize şey derdi. Ya niye bu kadar zorluyorlar derdi. Hep kızardı böyle. Niye zorluyorsunuz? En basiti var, yanındakine ver. Git iste, al. Bir daha ver, bir daha al. Yani vermeden alamazsın o topu. Bir türlü anlamıyorum falan derdi. Ve hep şey derdi böyle yemeklerde falan sohbet ederken. Ben siz Türkleri anlamıyorum. En zorunu bir şekilde buluyorsunuz ve onu zorluyorsunuz. Sonra başarısız olunca küsüyorsunuz. Ya zaten onu yapman mucizeye kalmış. Niye zorluyorsun falan diye kızardı. Hep kulaklarımda onun sesi var. Yani böyle Kerem'i her gördüğümde klasik bir Türk topçu diyorum yani. En zorunu bulup en zorunu deniyor. Başaramayınca da küsüyor falan yani. Anlamsız.
1: Peki. Fatih Demirkol, çok kısa bir süremiz kaldı. 30 saniyelik. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda o zaman.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar. Fatih Demirkol'la konuştuk. Onunla değerlendirdik ki Emre Eren'e döneceğim şimdi. Emre Eren'le maç sonu klasiğimizi gerçekleştireceğiz. Fenerbahçe evinde 4-2 ile kazandı. Bir dinleyicimizin deyimiyle plakayı yazdı. 42 diyor. Ve Çanakkale'den selamlar diyor Bora Ayhan. Emre Eren'e dönüyorum. Emre Eren'le bir maç sonu klasiğini gerçekleştiriyoruz. Ve maç sonu klasiğini gerçekleştirdiğimiz anlarda konuşacağımız birçok oyuncu, birçok detay var karşılaşmada. Fenerbahçe iyi değildi. Konya çok kötüydü. Haftaya yine eleştiriler başlar demiş. Benzer bir mesaj daha var. Berk, bu akşam Fenerbahçe tam iyi oynamadı. Yer yer iyi oynadı. Umarım hafta arası tur atlar. Samsunspor maçında 3 puan alır. İyi yayınlar demiş. Emre Eren ne diyor peki? Emre Eren benzer düşüncede mi yoksa yok Fenerbahçe iyi oynadı, çok da eleştirmemek gerekiyor dediği bir düşüncede mi? Emre Eren'e sormak isterim. Hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk sevgili Berk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Şükür kavuşturana mı diyorsun Emre Eren?
2: Aynen öyle kardeşim ya, aynen ya. Peki. 8 dakika gecikmeli aradım bu akşam.
1: 8 dakika rötar var. Emre Eren tabii bu aralar çok uçak git gel yapınca böyle uçakların rötarını bizden, hırsını, hıncını bizden çıkarıyor.
2: Senden sonra da bir arkadaşıma sözüm var. Evet. Çünkü oraya çıkacağım. Ondan dolayı yani.
1: Tamam. Yoksa... İşin esprisi abi. Çok teşekkür ediyorum katılman için. Katılımın için bir yayının daha var. Fenerbahçe için hızlıca yorumunu alayım. Gevezeliğim tutmasın. Sözü sana bırakayım.
2: Valla Fenerbahçe'yi ilk 45 dakika özelinde gerçekten beğendim. Açık ve net söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'de önemli silahlar var ya. Yani skoru değiştirebilecek önemli oyuncuları var Fenerbahçe takımının. Ya bunlar sahneye çıktığı zaman Fenerbahçe'nin karşısında bence hiçbir Anadolu takımının duracağını düşünmüyorum. Açık ve net söyleyeyim. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ı burada kutlamak lazım, tebrik etmek lazım. Özellikle Asensio üzerinde çok durdu sezon başından beri. Herkes gider Asensio kalır söylemleri vardı. Artı Ederson gibi bir kalecinin değer verilmesi gerektiğini, bu savunmayla çok doğru işler yapabileceğini savunan bir başkan vardı. Mason Greenwood gibi özel bir transferi gerçekten Türkiye'de bizlere izlettiren bir Sayın Başkan Aziz Yıldırım vardı. Yani o yüzden ben bu galibiyeti Aziz Yıldırım ve ekibine yazıyorum. Net söyleyeyim. Fenerbahçe doğru yolda. Önemli oyuncuları var. Biraz silkelendikleri zaman, biraz tempo yaptıkları zaman, biraz ön alan baskısı yaptıkları zaman rakipleri ne hale getirdiklerini herkes gördü. Onu söylemek lazım. Ama ikinci yarı özeline baktığımız zaman kaleci Ederson'un gerçekten devleşen bir 90 dakikası vardı. Yani 4 tane net kurtarış çok kolay bir hadise değildir. Geçen sene bu kadar seyirci tarafından tenkit edilen bir kalecinin özellikle iç sahadaki oynadığı ilk lig maçında bu kadar önemli bir performans sergilemesi de bence bütün Fenerbahçelileri çok mutlu etmiştir. Onu söylemem lazım ama Asensio'ya parantez açmam lazım. Sezon başından beri Asensio ile uğraşanlar bugün herhalde bununla alakalı neler düşündüklerini çok net ortaya çıkartmışlardır. Asensio bu takımın en değerli ve en önemli oyuncusudur. Hiçbir zaman Asensio kenarda kalamaz. İster formda olsun ister formda olmasın hiç önemli değil. Asensio'nun orada olması o üçüncü bölgedeki yaratıcılık özelliğini sahneye çıkartması demektir. Onu söylemek lazım. Yani Asensio defterini kapatsınlar, Asensio'ya sahip çıksınlar. Asensio'nun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu ve üçüncü bölgede Fenerbahçe'ye ne kadar katkı verdiğini bu akşam herkes görmüştür herhalde. Onlara söylemek istiyorum. Yani Asensio ile ilgili yok işte oyunun savunma yönünü işte yapmıyormuş falan. Ya savunma yönünü falan kimse beklemiyor Asensio'dan. Asensio skor değiştirebilen, skor üretebilen, Fenerbahçe'ye katkı verebilen, 4 golde de pay sahibi olan

0: büyük oyunculardan biridir. O yüzden Asensio bir tarafa, Fenerbahçe'deki diğer yabancı oyuncular bir tarafa diye düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ama Fenerbahçe takımını kutlamak lazım. Özellikle Ake'nin performansı, yani Gendouzi'nin performansı, Greenwood'un performansı, Asensio'nun performansı, hatta 3 tane oyuncu öne çıkartabilirim bu 90 dakika tamamında. Bence 3 tane oyuncu çok özel bir şekilde sahneye çıkmıştır. Asensio, Greenwood ve Ederson. Bunlardan hangi birini seçerse seçsin insanlar, ama bunlar Fenerbahçe'ye çok büyük katkı sağlayabilecek özellikle oyuncular. Yalnız şuna dikkatimi çekmek istiyorum. Dün akşam Galatasaray deplasmanda oynadı. Erzurumspor maçında Gül'ü oynuyor. 4-0'lık bir skorla geri döndü. Bugün Fenerbahçe iç sahada 4 gol attı. Belki 7 gol atabilirdi. Belki 4 gol yiyebilirdi. O başka bir şey, tartışabiliriz bunları, ama bu sene özeline baktığımız zaman bu sene şampiyonluğun anahtarını kim çözecek biliyor musun sevgili Berk? Derbi maçlarını kazanan çözecek. Onu net söyleyeyim. Yani Anadolu takımları her ne kadar saygı duyduğumuz, saygı gösterdiğimiz takımlar olsa da büyük takımlarla arasında çok ciddi uçurum farkları var. Onu bu akşam bir kez daha gördü. Bütün futbol severler gördü. Yani bu sene böyle Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u çok ciddi manada etkileyecek takım sayısı çok fazla değil. Onu söylemem lazım. Takımlar, şöyle söyleyeyim, her takım şampiyonluk için mücadele edecek. Özellikle dört büyük takım. Ama burada dört büyük takımın derbilerde oynayacağı futbol, alacağı sonuçlar bence şampiyonluk yolunda en büyük adım olacağını düşünüyorum. Yani baktığımız zaman, oyun geneline baktığımız zaman Fenerbahçe, yani taraftarı ile birlikte ön alan baskısını doğru yaptığı zaman neler yapabileceğini bugün bence Türkiye'de herkese göstermiştir. Ben camianın taraftarını kutlamak istiyorum. Açık ve net söyleyeyim. Yani Lyon maçındaki o performansı ve bu maçtaki takımına o kadar 12. adamlık görevini çok layıkıyla yapan bir Fenerbahçe taraftarı vardı bugün sahnede. Onlar biraz silkelendikleri zaman, biraz takımlarına inandıkları zaman, oyuncularına güvendikleri zaman skorun ne olabileceğini çok net bir şekilde görmüşlerdir onlar da. Bence bu sene lig güzel bir lig olacak. Önemli bir lig olacak, ama büyük takımlarla Anadolu takımları arasındaki uçurum farkının her geçen gün arttığı da günlerden geçiyoruz. Onu da net söylemem lazım. Yani böyle gelip Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'nin sahasında yenmek falan çok kolay değil. Beşiktaş'ı gidip Beşiktaş'ın sahasında yenmek çok kolay olmayacak. Trabzonspor ona keza, Galatasaray ona keza. Yani baktığımız zaman dört büyük takımlar, evet, çok değerli ve önemli transferler yaptılar. Önemli işler yapabilecek kapasiteyi burada bizlere gösterdiler, ama baktığımız zaman Anadolu takımlarında düşüş her geçen yıl bir tık daha fazlalaşıyor. Geçen yıl da bunu zaman zaman hissetmiştik, ama bu yıl biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Mesela Konyaspor takımına baktığım zaman, geçen seneki Konyaspor takımı, evet, birkaç takviye yaptılar. O takviyeleri çok fazla oyunun ilk bölümünde kullanamadı sevgili hocam İlhan Polut, ama baktığımız zaman o kalite farkının ne kadar sahaya yansıyabildiği bir 90 dakikayı biz izlemiş olduk. Ben Fenerbahçeli futbolcuları, teknik heyeti ve özellikle Sayın Aziz Yıldırım Başkanı bu galibiyetten dolayı, ki burada da çok ciddi bir sinyal verdiğini görüyoruz. İşte Vedat Muriç gibi önemli bir santroforun Fenerbahçe'ye kazandırılması. Arkadan Lukaku'yu çok beğendim. Mesela yani son 20 dakika, evet, Fenerbahçe 4-1'lik bir skor önünde Konyaspor karşısında devam ederken, orada Lukaku'nun o baskıları, o cezalarının içindeki o golü istemesi de Fenerbahçe adına sevindirici taraftı diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin gerçekten bu kadro yapılanmasıyla birlikte yolunun çok ciddi ve uzun bir yol olduğunu, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu bu akşam net bir şekilde ispatlamıştır. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'na da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Çok ters bir pozisyondu. Çok ciddi bir sakatlık yaşadığını düşündüm, ama şükürler olsun ki hastaneden gelen ilk haberin bilincinin açık olduğu, herhangi bir probleminin olmaması da tabii Türk futbolu adına ve Fenerbahçeliler, Kerem Aktürkoğlu adına da çok sevindirici bir haber olduğunu düşünüyorum. Yani takımlara baktığımız zaman sevgili Berk, önemli takımlar önemli transferler yapmışlar. Mesela Mason Greenwood, yani o kadar golü koklayabilen bir oyuncu. Evet, atmış olduğu iki golde de performans anlamında vuruş tekniklerine baktığın zaman iyi gözükmese de, ama o işin içinde hep var. Mesela Asensio'nun o yaptığı ortada, mesela arka direkten, arka taraftan gelip Vedat Muriç'in önüne geçip kafayı vurmaya çalışıyor ve orada bir penaltı kazandırıyor. Penaltıyı doğru kullanmıyor ama top önüne düşüyor. Yani bazı oyuncuların gol vuruşlarındansa bazı oyuncuların böyle golü koklama şekilleri çok önemlidir. Bence Mason Greenwood Fenerbahçe'nin en değerli oyuncularından biridir. Yapılan en büyük transferlerden biridir. Bu senede ligimizde ve Avrupa'da bence ses getirecek bir transfer olduğunu da çok net bir şekilde bugünkü, son 5 günde bize göstermiştir.
1: Bugünkü galibiyette net olarak Mason Greenwood farkı mesela. Bu kadar iyi bir galibiyet konuşuyor. İyi dediğim skor anlamında iyi konuşuyorsan mesela.
0: Kesinlikle. Ya bir de mesela hani Mason Greenwood topu ayağına aldığı zaman taraftar her an bir pozisyon bekliyor kendisinden. Son derece de haklı taraftar. Çünkü o kadar çabuk adam eksiltebilen, o kadar oyun görüşü çok önemli bir transfer olduğunu da çok net bir şekilde bize yansıttı. Ben Fenerbahçe'nin doğru yolda olduğunu düşünüyorum ama tabii ki savunma anlamında, takım savunması anlamında çok ciddi sıkıntılar yaşadığını da gördük. Şimdi mesela Konya Spor takımına baktığımız zaman özellikle içeride Rize Spor takımına kaybeden bir Konya Spor takımı vardı. Ben Fenerbahçe'ye karşı biraz daha gol pozisyonlarında daha önemli işler yapabileceğini düşünüyordum açıkçası bugün. Ama baktığımız zaman Fenerbahçe takımı skoru eline aldıktan sonra bazen oyuncularda şöyle bir problem olur. 4-1'lik bir galibiyet sonrası biraz zafer sarhoşluğunu yaşar oyuncular. İçeride orada pozisyon almalarında çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirler ki bunu son 30 dakikada Konya Spor değerlendiremedi. Açık ve net söyleyeyim 3 tane 4 tane gol pozisyonları vardı. Mesela Fenerbahçe burada takım savunmasına ve savunma güvenliğini koruyabilecek antrenmanları çok fazla yapması lazım İsmail Kartal'la birlikte. Çünkü bu tarz takımlar evet bugün belki skor alamadılar ama bu tarz hatalar yaptığınız zaman burada fişi çeken de çok önemli oyunculara sahip Anadolu takımları da var. Tabii ki onu da söylemek lazım. Hani o yüzden Fenerbahçe biraz burada kendini çek etmesi lazım. Biraz oyun konsantrasyonunu daha yükseltmesi lazım. 4-1'lik skora aldanmadan 0-0 şeklinde oynaması lazım. Yani ben şampiyon olmak istiyorum diyorsa, özellikle iç sahada maç kaybetmeyeceğim ben diyor ise bunlara mutlaka çok ciddi bir şekilde kulak vermesi lazım. Özellikle İsmail Kartal'ın bu konuda eksikliğini çok ciddi bir şekilde yapacağı antrenmanlarla, yapacağı o konsantrasyon konuşmalarıyla ki bunlar çok önemli ve özel oyuncular, bunlara aşılayabilir. Ama günün sonuna baktığımız zaman net bir galibiyet, hak edilmiş bir galibiyet, güzel bir galibiyet Fenerbahçe camiası için oldu. Şunu söylemek istiyorum sevgili Berk. Önümüzdeki hafta çarşamba günü biliyorsun Fenerbahçe'nin tarihi bir sınavı var, Lyon maçı. Ya belki Fenerbahçeliler bana biraz kızacaklar. Belki bana bu konuda biraz zerdenişte bulunacaklar ama ben Fenerbahçe'nin sağlıklı bir iş yapabilmesi için Şampiyonlar Ligi'nde olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim.
1: Farklı bir görüş.
0: Tabii çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kalmak tabii ki çok değerlidir. Tabii ki çok önemlidir. Çünkü 18. yıl sonunda Şampiyonlar Ligi'ne kalmak da önemlidir bir camia adına. Fakat Fenerbahçe'nin bu sene en büyük ideali ve isteği Sayın Başkan Aziz Yıldırım tarafından sezon başında söylenmiştir. Biz bu sene şampiyon olacağız. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa bence Şampiyonlar Ligi'ne değil de UEFA'ya gitmesi Fenerbahçe adına çok daha değerli ve önemli olur. Tabii ki şöyle söylemem lazım. Aslında bir futbol sever olarak benim Şampiyonlar Ligi'ne gitmesini çok tasvip etmen lazım ama Şampiyonlar Ligi'nde o kadar dev takımlar ve önemli oyuncular var ki yani orada 16'ya kalmak çok büyük bir başarı arz edilebilir ama hani 8'e kalırsa burada bir sıkıntı yok fakat 16'nın altındaki turlarda elenirse bence Fenerbahçe adına özellikle ligdeki performansı adına biraz düşüş yaşayabilir. Onu net söyleyeyim ama UEFA'ya kaldığı takdirde Fenerbahçe'nin yolu çok uzun. Bu kadro kalitesiyle birlikte hem ligi hem şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu ve UEFA'da da çok değerli ve önemli işler yapabileceğini de söyleyebilirim. Bu benim kendi görüşüm. Sakın bana hani şey yapmasınlar. Hani Fenerbahçe ile alakalı hani negatif bir şey söyledim demesinler. Benim bu kendi görüşüm. Çünkü Fenerbahçe takımı Şampiyonlar Ligi'nde olduğu zaman o çatırtılı maçların, o tempolu maçların içinden çıkacak. O tempolu maçlardan çıkarken de oynayacağı derbilerde yani zaman zaman problemler yaşayabilir. O da Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda biraz zayıflatabilir. Onu ne söyleyeyim. Ama Fenerbahçe UEFA'ya gittiği takdirde hem UEFA'yı hem ligi son derece konsantrasyonu yüksek bir şekilde götürebilir diye düşünüyorum Berk. Bilmiyorum senin düşüncen belki benim gibi değildir. Ya da Fenerbahçeli taraftarların düşünceleri benim gibi değildir ama ben Fenerbahçe'nin selameti adına olur diye düşünüyorum UEFA'ya gitmesi.
1: Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa da 8 maç oynayacak. UEFA'ya kalırsa da 8 maç oynayacak. Aradaki fark ne abi demiş. Yapmayın.

0: diyorsun sen. Baskının tabii, da ligi etkileyeceğinden bahsediyorsun.
1: Mutlaka etkileyebilir ama şöyle de düşünüyorum. Bak şuradan da geri de dönebilirim. Fenerbahçe camiası uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne kalmaması camia adına büyük bir sıkıntı. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kaldığınız zaman çok ciddi bir gelir elde edebiliyorsunuz. Hani burada kulüp ve teknik heyet tarafı tabii ki bunu çok isteyeceklerdir. Ama burada bir takım şeylerden tercihte bulunmak lazım. Yani bir takım mesela Fenerbahçe 20-25 milyon euro para alacak diyelim Şampiyonlar Ligi'nden, ama şampiyon olduğu zaman o sponsorlarla birlikte o kazanacağı paranın çok daha fazlasını kazanabilir diye düşünüyorum. Tabii ki gönlümüz, arzumuz, isteğimiz Fenerbahçe takımının Şampiyonlar Ligi'ne kalması. Yani sadece Fenerbahçe orada yoğun ve ağır takımlarla enteresan mücadeleler edeceği için şampiyonluk yolunda acaba sıkıntı yaşar mı yaşamaz mı? Benim söylemim bu. Onu söylemek istiyorum yani.
0: Peki. Diğer tarafta gelen mesajlar da var. Oraya da döneceğim ama sana böyle biraz puanlama yapacağımız, oyuncu oyuncu soracağımız kısma da döneceğim. Yusuf Bey der ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa takviyeleri daha güçlü olur. Algı yapmayın lütfen. Galatasaray bunu başarabiliyor. Fenerbahçe'ye gelince mi yapamaz oluyor demiş. Emre Eren'i dinledikten sonra ben Fenerbahçe maçı yerine başka maç mı izledim diye düşünmeye başladım. Galatasaray'ı izleriz sonra Şampiyonlar Ligi'nde demiş Öcal Bey. Sana burada tepki var Emre Eren. Destekten çok.
1: Canları sağ olsun. Önemli değil benim. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Kendi düşüncemi söylüyorum. Ha, Fenerbahçe'nin bugün bence gerçekten iyi bir futbol oynadığını, o taraftarıyla birlikte bütünleştiğini, o gollerde o sevinçleri çok doğru yaşadığını da söylemek lazım yani. Onu söyleyeyim yani. Hani bununla ilgili bir tepki varsa canları sağ olsun. Benim için sıkıntı yok. Ben sadece bir futbol görüşü olarak Fenerbahçe takımının hani UEFA'ya gitmesi Fenerbahçe adına daha faydalı ve hayırlı olur. Çünkü şimdi şunu söyleyeyim. Taraftara şunu sormak lazım. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidememek mi? 12 yıl sonunda şampiyon olabilmek mi? Burada bir karar versinler yani.
0: Ama yönetim de Şampiyonlar Ligi'ne de gideceğiz, şampiyon da olacağız parolasıyla geliyor. Bir yılda bunları yapabilmek adına buradayız diyor.
1: Tabii bir şey söyleyeyim mi sana? Böyle bir düşünceleri varsa zaten, ki vardır. Bu takım onun için kurdular. Tabii ki vardır. Tabii ki buna ben saygı gösteriyorum ama iki kulvarda da aynı performansı sergileyebilirsen ne mutlu Türk'üm diyene var ya. Yani Fenerbahçeliler de şunu diyebilir. Ne mutlu Fenerbahçeliyim diyene olabilir yani o zaman. Peki. Onda bir sıkıntı yok ama ben o performansı, o tempoyu o iki tarafta da çok sağlıklı bir şekilde götürebileceklerine çok net inanmıyorum. Galatasaray'ın da aynı şekilde. Bak Galatasaray için de aynısını söylüyorum. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne bu sene gitmesi bence ligde Galatasaray'ın çok büyük sıkıntılar yaşamasına neden olacak, onu söyleyeyim.
0: Emre Eren, döndüm oyunculara, Ederson dedim. Kısa bir yorum ve bir puanlama dedim. Sana sözü bıraktım.
1: Ederson 10 üzerinden 9 aldı bence bugün. Maçın oyuncularından biriydi. Özellikle ikinci 45 dakikada maçın oyuncusunu seçin diye soracak olursan Ederson bence birinci oyuncuydu. Ederson çok büyük bir kaleci. Kendi rüştünü ispatlamış ve Premier Lig'de gerçekten önemli işler yapmış bir kaleci. Ondan bahsediyoruz. Evet, geçen sene çok büyük sıkıntılar yaşasa da bu sene Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın inandığı kadar büyük bir kaleci olduğunu net bir şekilde bize gösterdi.
0: Şikriniar Ake ikilisinde bugün problemler var gibiydi sanki, sözü sana bıraktım.
1: Valla özellikle oyunun ikinci yarısında son 25-30 dakikalık periyotta çok ciddi hatalar yaptılar. Maçın ilk yarısını düşünmesek, ikinci yarıyı düşünsek ikisine de 4 veririm 10 üzerinden ama ilk yarıyı da koyduğumuz zaman 7-7 ikisi benden 7-7 aldılar.
0: Beklerde Brown ve Semedo için neler düşünürsün Emre'den?
1: Aslında Semedo bence maç genelinde önemli bir performans sergilediğini düşünsem de golde çok ciddi bir hata yaptı. Orada çok eksik yakalandı Fenerbahçe ve orada kademede çok büyük problemler yaşadı. Yani o yüzden ben 10 üzerinden 6 veriyorum Semedo'ya.
0: Arşi Brown?
1: Valla Arci Buran Fenerbahçe'nin sol beki mi değil mi halen daha kimse karar veremedi. Onu net söyleyeyim. Osterwold olsaydı bugün bence Osterwold oynardı ama hani oyunun atak bölümünde defansif anlamda evet zaman zaman doğru duruşlar yapsa da Fenerbahçe halen daha istediği sol bek performansını bir türlü bu arkadaştan alamadı. Ben 10 üzerinden 6 veriyorum.
0: Orta alanda Kante ve Gendouzi'ye geldim Emre Hanım.
1: Valla Gendouzi'nin bir stili var. 10 üzerinden 7'nin altını oynamamaya gayret gösteriyor geçen seneden beri. Bence önemli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin orta sahasına dinamizm katıyor. Ben gene 10 üzerinden 7 veriyorum kendisine. Kante'ye de 10 üzerinden 7 verebilirim. Zaman zaman o orta sahada Fenerbahçe'yi çok doğru bir şekilde savunma anlamında güvenliğini arttıracak bir oyun oynadılar.

0: kere 45 dakikada, ama ikinci 45 dakikada tabii her bölgede çok ciddi problemler yaşadılar, ama ona rağmen ben ikisine de 7 veriyorum.
1: Orta alanda Asensio ile devam ettim.
0: Vallahi Asensio Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncuların en başında geliyor. Yani Asensio ile ilgili işte yok koşmuyormuş, etmiyormuş falan, bu söylemleri bence herkesin bırakması ve Fenerbahçe camiasına başarılı olması için çok ciddi bir destek vermesi lazım. Burada taraftarı kutluyorum. Fenerbahçe taraftarı, özellikle Lyon maçında Asensio'yu onlar soktular oyuna. Onu net söyleyeyim. Yani bağırarak Asensio'nun bu takıma ne kadar büyük hizmetler verebileceğini bilen Fenerbahçe taraftarı var. Bilinçli bir Fenerbahçe taraftarı var. Bugün de kazanılan maçta bence takımın en iyisi ve en değerlisi olması bağımında Fenerbahçeli taraftarları bu konuda kutlamak lazım. 10 üzerinden 9 veriyorum Asensio'ya.
1: Kanatta Greenwood ve Kerem'i izledik. Greenwood'la başlayayım.
0: Vallahi Greenwood Fenerbahçe için çok özel bir oyuncu. Skoru değiştirebilen, tabelayı her an değiştirebilecek özelliğe sahip olan bir oyuncunun Fenerbahçe aidiyet duygusuna da çok yakın bir oyununu gördük bu akşam. Lyon maçında da bunu yaşamıştık. Bu maçta da Fenerbahçeli taraftarlar da bunu yaşattılar. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum.
1: Kerem Aktürkoğlu için neler söylersin ve puanlamanı?
0: Kerem Aktürkoğlu bir türlü o kadar şans verilmesine rağmen o istenilen seviyeye bir türlü gelemiyor. Ama geldiği gün Fenerbahçe'ye çok ciddi maçlar kazandıracağından eminim. Onu söylemek istiyorum. Ciddi bir sakatlık yaşadı. Gelmiş geçmiş olsun kendisine. Ya 10 üzerinden 7 verebilirim bugün Kerem'e.
1: İleride bugün Fenerbahçe'de Vedat Muriç'i konuştuk. O da golle tanıştı. Sadece gol de değil, asistini de yaptı. İki gole katkısı vardı Vedat Muriç'in.
0: Vallahi Vedat Muriç Fenerbahçe için değerli ve önemli bir oyuncu. Zaten böyle bir oyuncu olmasaydı yani ne Aziz Yıldırım ne teknik heyet bunun kararını verirdi. Bence önemli bir oyuncu. 69 dakika sahada kalmasına karşın o atletizmine yavaş yavaş kavuşuyor. Fenerbahçe'ye çok katkı sağlayacak. Özellikle yan toplarda Fenerbahçe'nin en büyük silahlarından biri olacağını düşünüyorum. Ama bugün baktığımız zaman biraz daha performans bekler miydim? Beklerdim. Çok fazla fizik olarak hazır değil, ona yoruyorum. Ama Vedat Muriç bence bu takımın değişilmez oyuncularından biri olacak. Yani Lukaku mu Vedat Muriç mi dediğin zaman Vedat Muriç bir tık daha önde. Ama ikisinin atletizmi de son derece 90 dakikaya uygun ve elverişli olduğu takdirde Lukaku'nun da bence Fenerbahçe'ye çok ciddi yarar sağlayacağını düşünüyorum. Ben Vedat Muriç'e 10 üzerinden 7 veriyorum.
1: Sonradan oyuna giren oyuncuları biraz da 90 dakika boyunca izlediğimiz ya da büyük bölümünde izlediğimiz oyunculara nazaran haksızlık olmasın diye genelde sormam, ama öne çıkaracağın farklı bir isim var mı sonradan oyuna giren İsmail Yüksek, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Lukaku, Bartu Elmaz gibi isimler arasında?
0: Vallahi çok fazla oyunun içerisinde hani Levent'e bir şey diyemem. İsmail ama oyun gücüne güç katmaya çalışıyor. O dinamizm, o enerjisi Fenerbahçe'ye her zaman lazım. Tamamlayıcı anlamda o Gendouzi-Kante ikilisinde bir problem yaşadığı takdirde İsmail Yüksek'e çok ciddi güvenilecek bir Fenerbahçe kurgusu var. Önemli bir oyuncu. İyi işler yapıyor. Tabii biraz daha performansını arttırması lazım ama Lukaku'yu da beğendim. Açık ve net söyleyeyim. Yani Lukaku oyuna girdikten sonra en azından o savunma güvenliğini kaybetmiş takımın Konyaspor o ceza alanının içinde çok ciddi gol aramaları da bence Fenerbahçeliler adına sevindirici bir nokta olduğunu düşünüyorum. Yani bunlara puan vermeyeceğim ama ilerleyen haftalarda bunların hepsi Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilecek önemli oyuncular yani.
1: Peki. Emre Eren, teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda teşekkürümle beraber.
0: Sevgili Berk, bu hafta Galatasaray'ın yüzü güldü deplasmanda. Fenerbahçe içeride sıkıntısız bir maç kazandı. Konyaspor da ligimizin önemli ve dirençli takımlarından biri. Çok net bir galibiyet aldılar. İki camiayı da kutluyorum. İnşallah darısı yarın Beşiktaş'ın başına diye düşünüyorum. Yarın Trabzonspor'un içeride bir Başakşehir maçı var. Akşam 21.30'da da Alanya deplasmanında Beşiktaş'ın Alanyaspor'la bir maçı var. Ben ama büyüklerin bu hafta puan kaybedeceğini çok düşünenlerden değildim. Yani birkaç gün önce yapmış olduğum bu yorumlardan. Artık büyük takımlara baktığımız zaman Anadolu takımlarını çok rahat yenebilecek seviyede oyunculara sahipler. Çok değerli transferler geldi bu sene. Önemli transferler geldi. Yani biz de onları izlerken keyif alıyoruz. Sadece taraftarlara keyif versinler. Tabii hak edenin kazandığı bir lig olsun istiyorum. İstiyoruz daha doğrusu bir futbol sever olarak. Ama ben şampiyonluğun çok erken konuşuyorum ama ikinci hafta ama derbilerden geçeceğini çok net söyleyebilirim. Derbi performanslarını çok doğru kullanan takımın şampiyonlukta bir adım önde olduğunu söylemek istiyorum. Yarın diğer takımlarımıza da başarılar diliyorum.
1: Ben de sana muhalefet olayım abi.

0: Anadolu takımlarının
1: Olmadı.
0: iyi iş yapacağını düşünüyorum. Sen de şimdi tabii içinden diyorsun ki bana muhalefet olmadığın bir yayın zaten olmaz senin de. Ol
1: Zaten
0: bakalım diyorsun.
1: olmaz senin. Muhalefet olmadığın bir yayın olmaz. Hemen şey gibi çıkarsın yani. Üste çıkarsın. Sen şimdi Anadolu takımların bu büyük takımlara özellikle deplasmanda çok problem yaşatacağını düşünenlerden misin?
0: Abi deplasmanda göreceğiz onu. Sen dünün Erzurum deplasmanına kanma. Bir Gençler Birliği'ne de hani tamam kanma. O da bir kaza gibi görüyorum ama diğer deplasmanları bir düşün bakalım oturda yani. Samsun
1: Ya
0: deplasmanı,
1: bir Göztepe
0: Göztepe deplasmanı.
1: takımını beğeniyorum. Samsun
0: Bak
1: Spor
0: aynı şeyi
1: takımını
0: söyledik
1: beğeniyorum.
0: mesela. Göztepe dedik aynı anda farkında mısın?
1: Bak Göztepe takımını beğeniyorum. Niye? Sistem takımı. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde 1 lira borcu olmayan bir kulüp. Yabancılara satışı gerçekleşmişti hatırlayacak olursan 2 sene, 3 sene önce. Ama baktığımız zaman Başakşehir takımını beğeniyorum. Önemli bir kurgu, önemli bir takım. Samsun Spor takımını beğeniyorum. Bugün deplasmanda çok net bir galibiyet aldılar Rize Spor'a karşı. Onları da kutluyorum. Onlar da iyi takımlar ama deplasmanda özellikle büyük takımlara karşı yani biraz zorlanacakları bir yıl olacağını söyleyeyim sana. Açık ve net söyleyeyim. Bunu zaten ilerleyen haftalarda ben senin kafana kakarım. Sen merak etme sevgili
0: Peki
1: kardeşim.
0: bakalım abi. Yani
1: Aynen.
0: geleceksin orada.
1: Yani orada kaybeden kazananı konuşuruz. Ama
0: Ama
1: büyük takımlar bu yapmış
0: yani
1: olduğu transferlerle birlikte özellikle iç sahada ben çok zor yenileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim.
0: Ama yani
1: Yani
0: Samsunspor'un
1: büyük takımları böyle deplasmanda yenebilmek çok kolay bir hadise
0: puan almak
1: olmaz.
0: açısından, puan kaybetmek açısından buralarda yani derbilerde de mesela Fenerbahçe'nin iyi giderken Galatasaray'la yarışırken Beşiktaş derbisinde 2 puan kaybetmesi Galatasaray'a yarayacak. Yine derbi belirleyecek işi ama şimdi burada Anadolu takımı da aynı şeyi yapabilir beraberlikle. Bunu çok gördük. Göreceğiz de Samsun, Göztepe, Kocaeli diyorum. Bunun yanına eklersen piyangodan bir Rize gelir. Rize maçlarını da Fenerbahçe için de zor olabileceğini geçen yıl gördük. Haricinde diğer tarafta Galatasaray için de zor olabileceğini yıllardır görüyoruz zaten. Trabzonspor'u bunun, Beşiktaş'ı bunun işin içerisine girdi mi daha da farklı noktaya götürür. Yanlış bir şey söyledim mi diye teyit edeceğim. Rize Fenerbahçe'ye zorluk çıkartmıştı diye hatırlıyorum çünkü son maçta 2-2 berabere kaldılar. Bak yine Fenerbahçe iddialı olduğu dönemde evinde Rize ile 2-2 berabere kaldı geçen yıl.
1: Valla bu sene o sene değil sevgili Berk. Herhalde sırtın açıkta kalmış dün akşam. Anlatabiliyor muyum yani? Üzerine örtü almamışsın herhalde. Bu sene o sene olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu sene baktığımız zaman yabancı oyuncuların gerçekten lige damga vurabilecek özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Mesela şunu söyleyeyim. Mason Greenwood. Anlatabiliyor muyum? Lukaku. Ake. Vedat Muriç. Bunlara Asensio, bunlara baktığın zaman Fenerbahçe'nin çok önemli gol silahları. Galatasaray takımına döndüğümüz zaman Barış Alper'i var, Yunus Akgün'ü var, Osimhen'i var, Leroy Sané'si var. Belki gelecek Patrakov diye bir transfer geldi. Kapalı kutu göreceğiz. Rusya Ligi'nde müthiş oynadı ama Galatasaray'da neler yapabileceğini göreceğiz. Beşiktaş takımına döndüğümüz zaman Vlahovic gibi de bir santrafor sahibi oldu. Bir kere çok değerli bir teknik adamı var, Vincenzo Italiano. Bence çok önemli işler yapacak diye düşünüyorum. Trossard gibi değerli bir oyuncu, Orkun gibi Türkiye'nin en iyi orta sahası. Böyle oyunculardan kurulu bir Beşiktaş kurgusu var. Kalede Nübeli var. Arkada işte Salih gibi değerli bir oyuncusu var. Trabzonspor takımına dönüyorum, bakıyorum Muhammed Salah gibi dünya yıldızı bir oyuncuyu kazandırmak çok kolay bir hadise değil. Baktığın zaman Onaçu gibi bu ligde gerçekten geçen sene destan yazmış bir santrofor var. Muçi gibi önemli bir orta saha oyuncusu, Aral gibi çok deneyimli bir hale gelmiş Midtjylland'dan önemli bir oyuncu alındı. Yani baktığımız zaman bu takımlara karşı Anadolu takımlarının çok fazla böyle skor üretmekte zorlanabileceği bir lig göreceğimizi düşünüyorum. Net söyleyeyim çünkü 4-4 başladı bak. Anlatabiliyor muyum? Yani 4 Galatasaray, 4 Fenerbahçe. Yani öyle kolay değil. Yani gelip şimdi Galatasaray'ın sahasında yenebilmek, Fenerbahçe'yi deplasmanda Kadıköy'de yenebilmek ya da Beşiktaş'ı Tüpraş stadyumunda yenebilmek artı Trabzonspor daha oyun bütünlüğünü, oyun birlikteliğini daha sahaya yansıtamadı. O takım birlikteliğini gördüğümüz zaman yani bu işler geçen seneki gibi kolay olacağını düşünmüyorum. Benim sadece fikrim ve görüşüm bu sevgili Berk.
0: Peki. Emre Eren, sen biraz sırtın açıkta kalmış dedin dün ama sen bence abi senin bu Anadolu takımlarının pürüz çıkarmayacağını düşündüğün bu sezon abi ben de şöyle yorumlayayım. Sen de İzmir'desin. Sürekli cırcır böceğiyle böyle gündüz saatlerinde yayına katılıyorsun. Arkadan çok ses geliyor. Böyle yazlık alan sesleri geliyor. O cırcır böcekleri abi seni çok hani kafa ütülemiş derler ya. Senin çok kafanı ütülemişler ve hani biraz böyle oraya veriyorum bu yorumlarını. Öyle söyleyeyim Emre Eren.
1: Göreceğiz bakalım.
0: Göreceğiz
1: Önümüzdeki
0: abi
1: hafta mesela
0: konuşacağız.
1: ben sana şunu söyleyeyim. Biraz seni fazla aldım bu bu hafta.

0: ama önümüzdeki hafta mesela Galatasaray Göztepe maçı. Kolay olur mu? Olmaz. Ama Galatasaray'ın çok favori olduğu bir maç. Samsun Spor Fenerbahçe maçı zor maç.
1: Şimdi sen o deplasmanın kolay geçeceğine mi inanıyorsun? Yani Samsun deplasmanının Fenerbahçe'de.
0: Sen herhalde benim söylediklerimi
1: abi dinliyorum, anlıyorum da. Yani ya, Samsun ya, ama zaten ya, ama diyorum ki diyorum ki zaten Samsun Göztepe Kocaeli diyorum. Sen ona da itiraz ediyorsun be abi.
0: Ona itiraz etmiyorum. Ben iç sahada Fenerbahçe'yi
1: tamam ama yine bir derbi etkisi yaratıyor mu Fenerbahçe'nin Samsun deplasmanında bir beraberliği? Mesela Fenerbahçeliler kızmasın da mesela. Derbide puan kaybetmiş etkisini alıyor mu Fenerbahçe? Geçen hafta Gençler Birliği'ne yenilince aldı mı bu etkiyi? Mesela derbide arayacak belki o galibiyeti.
0: Senin anlamadığın bir konu var herhalde. Ben açıklayayım. Evet. İnsanlar da doğru anlasınlar.
1: Peki abi.
0: Özellikle büyük takımların iç sahada Anadolu takımlarına karşı maç kaybetmesinin çok...
1: Abi o da olur. O da olur bu ligde. Yani o kadar iyi bir Fenerbahçe, o kadar iyi bir Galatasaray'ı ben göremiyorum şu an.
0: Görürüz abi, görürüz.
1: Peki
0: olmaz,
1: abi.
0: Olmaz. Ben sana bir şey söyleyeyim. Önümüzdeki hafta Galatasaray Göztepe'yi yener. Fenerbahçe büyük bir ihtimalle Samsun'u yener ama zor maç, kolay değil. Beşiktaş içeride Çorum'u rahat yener. Ben sana söyleyeyim. Yani bu takımlar büyük takımda büyük takımlara karşı problem yaratamamış. 332 milyon market değeri olmuş. 332 milyon market değeri olmuş. 332 milyon market değeri olmuş. 332 milyon euro. Galatasaray oyuncuların karşısında

0: karşısında oyuncuların karşısında oyuncuların karşısında oyuncuların karşısında oyuncuların karşısında oyuncuların karşısında önlem alamayacağım.
1: Abi zaten çok sessiz sakin. Abi zaten çok sessiz sakin. Abi zaten çok sessiz sakin. Abi zaten çok sessiz sakin. Abi zaten çok sessiz sakin. Abi zaten çok sessiz sakin. Abi zaten çok sessiz sakin. Abi zaten çok sessiz. İyi oldu abi böyle. Sen böyle bir iyi oldu abi böyle. Sen böyle bir iyi oldu abi böyle. Sen böyle bir iyi oldu abi böyle. Ters iyi oldu abi böyle. Ters düşmek iyi oldu, güzel oldu, tamam. Ben bunu ama yazdım kenara. Yani bu Anadolu takımları detayını verdiğin sözleri yazdım kenara. Birçok dinleyicimiz
0: bir
1: olana.
0: Atasözünü biliyorsun değil mi? Yaz tahtaya, al haftaya diye. Ben peki. Haftaya sana anlatırım hepsini kardeşim.
1: Abi haftaya değil, o kadar kısa değil. Biraz geçecek üzerinden bir göreceğiz Aralık'ı, Kasım'ı. Yani Ekim, Aralık. Yani oraları göreceğiz, oralarda konuşacağız. Belli zor deplasmanlar sonrasında ya da evinde ağırladığı.
0: Bak bu kadro kaliteleriyle teknik adamlar hata yapmaz ise, bunlar oyun formatlarını doğru bir şekilde sahaya yansıtırlarsa dört büyüklerin haricinde
1: peki, tamam.
0: Şampiyonluk adayı bir takım çıkmaz, onu net söyleyeyim. Bu takımlar da birbirinden kopmaz ama iç sahada kazanılan maçlar her zaman artı yazar. Derbilerde kazanan, yani 4-6 tane derbi oynayacak her takım, tamam mı? Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. 6'da 4 yapan, 6'da 3 yapan, 2 beraberlik alan falan takımlar bence şampiyonluğun en büyük adayı olacak. Dördü de zaten şampiyonluğun en büyük adayı. İpi göğüsleyen takım bence derbilerin galibi çıkacak. Onu da söylemek istiyorum.
1: Peki. Teşekkür edeceğim.
0: İyi yayınlar diliyorum. Bu saatte de yani dinleyicilerimizi bu hareketlere soktuğumuz için de yani belki işte sinir kaslarımızı yükselttiği zaman böyle oluyor filmler. O yüzden belki de çok seviyorum. Kardeşim gibidir
1: abi,
0: benim.
1: Ben
0: ama
1: de. Sağ ol,
0: takılmadan abi. Da geçemiyor.
1: Abi yani takılmıyorum. Ben tamamen burada sana muhalifim. Hatırlatacağım Emre Eren. Yani. Hatırlatacağım Emre Eren. Söyleyeceğim ya. 35 dakika konuştun Emre Eren. 10 dakika sonra gideceğim dedin.
0: Hatırlatacağız. Peki, evet. Şimdi... Yani arkadaşlara da saygısızlık olmasın.
1: Abi ben aynen de... öyle. Yok, senden sonra kimse yok şu an. Teşekkür ederim.
0: Benden sonra kimse yoksa problem yok. İsmail Kartal'ın
1: var ama mecburen var ama İlhan Palut'un açıklamalarına gideceğim mecburen.
0: Hadi hayırlısı bakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ ol.
0: Görüşmek dileğiyle yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol. Emre Eren'le konuştuk. Biraz da uzattık tabii. Bu arada İbrahim Yavuz çok kıymetli bir ismimiz, yorumcumuz. Aynı zamanda yorumcumuz olmasıyla beraber de iyi bir dinleyicimiz İbrahim abi. Orada bir teknik aksaklıktan bahsetmiş. Sizler de arabanızda dinlerken bir problemle karşılaşıyorsanız an itibariyle iletin lütfen. Hiçbir WhatsApp hattından mesaj gelmedi. İbrahim Yavuz'dan gelen bu ilk mesajı da ben hemen teknik birimimize Emrullah abiye, Emrullah Gül'e, kıymetli Emrullah Gül'e aktarayım. Hızlıca orada bu görevi de hemen hızlıca yapmış, üstlenmiş olalım. Diğer tarafta dönüyoruz İlhan Palut'un açıklamalarına. Fenerbahçe'de İlhan Palut konuşuyor. İlhan Palut'un hemen ardından kim konuşacak? İsmail Kartal'ı bekleyeceğiz. İsmail Kartal konuşacak. Konya Spor Teknik Direktörü İsmail Kartal, İlhan Palut, hepsi birbirine karıştı. Düzeltiyorum, özür dilerim. Teknik açıdan o problemle ilgilenirken böyle kafa karışıklığı oldu. Hani yayın sonunda deriz ya, sürçülisan olduysa affola. Tam da o noktadayız. Bir affedin efendim. Tekrardan başa sarayım. Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulunuyor. Hemen ardından İsmail Kartal'ın açıklamalarını bekleyeceğiz. Onu dinleyeceğiz. İlhan Palut'tayız.
2: Çok beni üzmüştü. Ya son dakikada bir penaltıyla kaybettik o maçı ama skordan çok oyun olarak varlık gösteremememiz beni çok üzmüştü. Bugün skordan bağımsız, evet, hem savunma yaparken hem de top bizdeyken artık bir takım kimliğinde olalım, lige başlangıç yapalım. Tekrar söylüyorum, skordan bağımsız olarak konuştuk maçtan önce. Maça geldiğimiz zaman evet, top bizdeyken planımız erken top kayıpları yapmamaktı. Çünkü Fenerbahçe kaybettiği toplardan sonra topu hemen çok kısa sürede geri kazanmak isteyen bir takım. Onların bu 3-5 saniyelik reaksiyonuna sakin kalarak karşılık vermemiz gerektiğini konuştuk. Ve Fenerbahçe topun arkasına gittiğinde, presleri kırıldığında da sabırla topa sahip olalım planı içerisindeydik. Bunlar dönem dönem gerçekleşti. Top Fenerbahçe'deyken birinci planımız önde baskıydı, adam adama eşleşerek. Bunu ne zaman yaptıysak sonucunu alabildik. Ama enteresandır, topun baskı yapmadığımız ve kompakt beklediğimiz anlar aslında takımlar için daha kolay savunulacak bölümlerken biz burada inanılmaz müdahalesiz kaldık.

0: paylaşım yapamadık. Topun arkasında kalıp beklemenin belki de yetebileceğini düşündük böyle kaliteli ayakları olan bir takıma karşı. Bu bizim eksiğimizdi. Buna rağmen de yemememiz gereken golleri yedik. 4-2. Evet. Aslında ya iyi sinyaller de aldım açıkçası. 4-2 yenilince bunları söylemek de biraz şey kaçabilir ama geçen haftaya göre takımım sahaya daha sağlam bastı. İyi yayıldı. Pozisyonlar buldu ama önde baskıdan da memnunum. Memnun olmadığım tek bölüm topun arkasında savunma yaptığımız zaman, kompakt durduğumuz zamanki vurdum duymaz halimizdi. Çok daha agresif olmalıyız. Oyuncularıma da söyledim. Evet, artık çok erken iki maçta puan alamadık. İşte hemen üçüncü maç artık kazanmamız gereken bir maç modunu çok erken bir şekilde açmış oluyoruz. Haftaya hazırlanıp çok daha agresif bir şekilde iç sahada kazanmak için çalışacağız.
1: Teşekkürler hocam. Soru cevap bölümü Abdülgani Bey ile başlayalım. Buyurun.
2: Demeç Gazetesi Abdülgani Çiçek'in öncelikle geçmiş olsun. Konyaspor'un birinci golü, pardon Fenerbahçe'nin birinci golünde faul iddiaları var. Özellikle penaltı tartışmalı pozisyonlar oldu. Hakem kararları ve penaltı pozisyonu hakkında neler söylersiniz?
0: Fenerbahçe'nin attığı penaltı mı?
2: Evet.
0: Ya Şikrin yani ki %100 fauldü. Yani şeye bakmaya bile gerek duymadım yani. Topa bile bakmadan gitti. Direkt topun geleceği bölgeyi bilircesine saf dışı etti rakip. %100 fauldü. Tabii o faul sahada kalabalıkta görülmemiş olabilir. Vardan dönebilecek kadar faul müydü ya da kurallar nedir ona çok hakim değilim ama daha tekrarını seyretmeden net bir şekilde topla alakası olmadan rakibini düşürmeye gittiğini gördüm. Tabii kolay değil bunu vardan çağırıp iptal ettirmek. İşte bir hafta önce olanlar oluyor bilmem ne oluyor. Tekrar kolay değil. Fauldü faul. Net. Net fauldü. Geçen haftaki penaltı da penaltı değildi. Bu arada onu da söylemiş olayım. Öyle penaltı olmaz. Onu da söyleyeyim. Penaltı pozisyonunda top Adil'in eline çarptı. Evet bunu gördüm. Ama açıklık derecesini gerçekten görmedim ama ona kesinlikle bir şey diyemem. Penaltı olabilir. Tekrar da seyretmedim. iPad küçük. Orada çok anlaşılmıyor. Ama Şikrinler'in pozisyonu penaltı. Onun dışında hakem için çok zor bir maç değildi. Skor da biraz erken geldi. Özellikle 4-1 olan gol. Ondan dolayı da hakemi zorlayacak. O Fenerbahçe'nin yan toptan attığı gol haricinde de bir pozisyon olmadı.
1: Halil Bey buyurun.
3: Konya'nın Sesi Gazetesi ve Futbol Arena Halil Yılmazer. Hocam Blaž Kramer için transfer iddiaları bugün çıktı ama alt lig takımları için takımda düşünmüyor musunuz? Onunla ilgili durum nedir?
0: Yok ya gördünüz bugün hatırı sayılır bir süre Blaž oynadı. Blaž kampta tam performansla çalışamadığı bir iki periyot halinde sakatlıklar geçirdi. Hala hazırlanmaya çalışılıyor. Çalışıyor. Bugün de şans verdik. Değerli bir oyuncu ama bizim düşünüp düşünmememizden çok onun ileriye yönelik kontrat beklentisinin nasıl sonuçlanacağı daha önemli. O görüşmeleri yapıyor. İş biraz teknik değil de profesyonel noktada ilerliyor. Kontrat vesaire uzayacak mı, uzamayacak mı? O noktalar konuşuluyor. İdmanımda oldukça teknik olarak kendi değerlendirmem içerisinde olacak alacağı süreler.
1: Buyurun.
4: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam, bugün Fenerbahçe hücumda çok etkiliydi ama savunmada da zafiyet gösterdi. Ederson maçın adamlarından biriydi. Bu kadar geçiş hücumu alabileceğinizi ya da bu kadar etkili alan bulabileceğinizi bekliyor muydunuz? Bu çalışılmış bir şey miydi yoksa Fenerbahçe'nin bugünkü durumuyla ilgili miydi?
0: Kesinlikle bekliyordum. İlk yarı özelinde daha iyisini bekliyordum. Çünkü tabii İsmail Hoca bunlara eğiliyordur, eğilecektir. Fenerbahçe önde baskı yapmaya çalışırken baskıya çıkış şiddeti ve agresifliği aslında işte o Szymański, İsmail, Fred o takımdan biraz daha şiddet olarak

0: düşük şiddette önde baskı yapıyorlar ve topla oynayacak zamanımızın olabileceğini biliyordum. Hele ki Fenerbahçe topun arkasına geçip işte Lyon maçında Talisca ve Muriç'le, bugün Muriç ve Asensio ile 4-4-2 duruşunu gösterdiği zaman uzun pas rallilerine müsaade eden bir takım. Evet, pozisyonlar çok oldu. Tabii elimizde bir ölçer yok. 4-1 oldu maç. Biz pozisyonlar yakaladık. Fenerbahçe tempoyu mu düşürdü, biz mi force ettik? Onun bir ölçeri yok ama evet, bugün biz kesinlikle girdiğimiz pozisyonlara baktığımız zaman daha fazla gol atmalıydık. Tersinden baktığımız zaman da son derece basit goller yedik. Peki, iyi akşamlar.
1: Teknik direktörümüz istiyor.
2: Hocam bir iki soru alacağız. Olsun, Ufuk Bey, buyurun.
3: Ufuk Kendi Cenab-ı Hak Gazetesi. Hocam geçmiş olsun.
0: Teşekkürler.
3: Geçtiğimiz haftaya göre daha iyi bir Konyaspor vardı. 17 şut çeken bir Konyaspor vardı ama takımı daha fazla toparlanma süreci için milli arayı mı beklemeliyiz?
0: Hayatımda hiç sabır istemedim kimseden. Futbolda böyle bir lüks yok. Tam istediğimiz gibi hazırlandık mı diye soracak olursanız hayır. Bu bizim bir arada ikinci aksiyonumuz. Birinci aksiyonumuz da Rize Spor maçıydı zaten. Yani bu takımla sıfır hazırlık maçı, bazen sakatlıklar, transferleri geldi ama onların takımla antrenman yapacak düzeye gelmeleri zaman aldı ve birlikte oyun ezberinden biraz uzak kaldık. Bir zaman vermiyorum, ne kendime öyle bir zaman veriyorum ne de sizlerden, taraftarlardan öyle bir beklentim yok. Hemen bir sonraki maçı nasıl kazanırız diye çalışmaya başlayacağız. Dediğim gibi çok erken kazanmamız gereken bir maç öncesine geldik. Bunun için de hemen bir hafta sonra elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Ama son, şunu sorarsan en mükemmel halinize ne zaman gelirsiniz diye soracak olursan, evet, bir 20 güne ihtiyacımız var ama o süredeki sonuçları da buna bağlamayacağım eğer Allah korusun negatif sonuç olursa.
2: Son soruyu alıyoruz ve bitiriyoruz. Buyurun.
1: Ömer Çağrak, Telefoto Maç. Tamam. Adil Demirbağ'ın takımdaki geleceğiyle ilgili soracaktım. Kulüp as başkanı Trabzonspor ve Başakşehir'den tekliflerin olduğunu ancak yetersiz olduğunu açıklamıştı. Şimdi son zamanlarda Fenerbahçe ile anılıyor. Herhangi bir somut görüşme oldu mu kulüpler arasında?
0: Hiç haberim yok. İnan yani oldu veya olmadı diyemem. Gerçekten hiç haberim yok. Zaten bir Başakşehir'den haberim olmuştu. Gerçekleşmedi. Onun dışında yönetim kurulumuz, futbol şubemiz, hocam Adil için bir plan yapalım, her an gidebilir, alternatiflerine bakalım gibi hiçbir görüşme benimle yapmadılar.
4: İlhan Palut'un açıklamaları bu şekildeydi. Hızlıca İsmail Kartal'ın açıklamalarına dönüyoruz. O basın toplantısı düzenliyor ki İsmail Kartal'da durum nedir ne değildir, nasıl değerlendiriyor İsmail Hoca, merak ediyoruz. 4-2'lik galibiyetin ardından bugünkü oyunu. İsmail Kartal'dayız.
5: Gelişmeye daha devam ediyoruz. Daha eksiklerimiz var ve gelişeceğiz. Geliştirmemiz gereken de yerler var. Daha henüz yolun da başındayız ama sonuçta bu akşam kazandığımız için mutluyuz. Şimdi bugünden itibaren Lyon maçına hazırlıklarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
6: Selin Koca, Türk Spor Dijital, siz de ifade ettiniz ama savunma özellikle ilk yarıda çok dağınık bir görüntü verdi ve Fenerbahçe birçok pozisyon verdi. Nitekim Ederson'un da skoru tutan kritik kurtarışları vardı. Savunma gücünü arttırmak adına ne gibi çözümler düşünüyorsunuz? Buna ek olarak arka dörtlüğe bir veya birkaç ekleme gelecek mi? Yönetimden bu yönde bir talebiniz oldu mu? Teşekkür ederim.
5: Yönetimden tabii ki görüşüyoruz. Transfer ekibimiz çalışıyor. Arkaya bir takviyemiz olacak. Kolay değil. 10+4 kralı olduğu için 23 yaş altı oyuncu bulmak, transfer etmek çok zor. Bulduğunuz zaman da bunların maliyeti çok yüksek. Maalesef tabii ki zor ama uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Ekip olarak hep beraber yönetimimiz bu konuda bayağı bir uğraş içerisindeler. Dediğim gibi eksiklerimiz var, daha gelişmemiz gereken yerler var ama henüz de daha işin başındayız.
7: Haber Global, Samet Yılmaz. Öncelikle Ederson'u sormak istiyorum. Ederson'un yükselen bir performansı var, onu görüyoruz. Bunda etken ne oldu? Maç sonunda taraftarlar arasında olumlu bir etkileşim yaşandı. Bir de Asensio'yu sormak

0: istiyorum hocam.
1: Asensiyo'yla göz göze geldik, işaret etti bana, ufak bir problemim vardı, beni çıkart hocam dedi. Biz de Asensiyo'yu sakatlık riski olduğu için oyundan aldık. Sağlık ekibi kendisini muayene etti. Yarınki MR sonuçlarına göre bir sağlık ekibimiz bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak. Ederson'a gelince, Ederson çok duygusal bir çocuk. Kendisiyle sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz. İki maçta da güzel bir şey verdi bize. Reaksiyon gösterdi, güzel bir performans ortaya koydu. Ederson'la ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Her geçen günde tecrübesinden, onun yapmış olduğu kaledeki duruşu ve kurtarışlarıyla da bize güç veriyor. Bunun da farkındayız. Kendisine de şu anda sizin önünüze de teşekkür ediyorum.
2: Ali Teker, Vole. Hocam, bu sezon 23 yaş üstü 12 yabancı futbolcuya süre verdiniz. Kural gereği ona inmek zorunda. Oyun planı olarak ayrılacak iki kişiyi belirlediniz mi, yoksa ekonomik gerekçelerle bu kararı yönetim mi alacak?
1: Şu anda herhangi bir belirlediğimiz bir şey yok. Son ana kadar biz elimizdeki oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Yönetimimizde dediğim gibi herhangi bir maddi bir problem olduğunu sanmıyorum. Almış olmak için değil, gerçekten bize 23 yaş altında geldiği zaman faydalı olabilecek oyuncuların transfer edilmesi için bir çaba içerisindeyiz.
3: Gürkan Bey.
4: NTV Gürkanak. Özellikle bugün hücum aksiyonlarında çok ilerleme olduğunu gördük. Greenwood'u biraz daha özgür kullandığınızı fark ediyorum. Daha çok alanda görüyoruz. Çizgiye sadece basan bir oyun stili yok. Hem bunu biraz yorumlamanızı isteyeceğim, hem de Kerem Aktürkoğlu ile ilgili evet bir açıklama yapıldı. Durumunun iyi olduğuna yönelik, ama Lyon maçına yetişecek mi? Bununla ilgili bir bilgi var mı?
1: Kerem'le başlayalım. Kendisine öncelikle bir geçmiş olsun dileyim burada herkesin önünde. Daha arayamadım. Hastanedeymiş şu anda. Bilinci açık. Herhangi bir problem yok, ama bu beyin sarsıntı protokolü 10 gün veya bir 15 gün oynayamama durumu olabilir dediler. O da yarın doktorların, sağlık ekibin kararıyla belli olacak. Onun için o yarın şey olacak. Öbür sorunuz? Greenwood. Greenwood'la her maçtan önce görüşüyoruz, konuşuyoruz. Antrenmanlarda da gerçekten sürekli yükselen bir grafiği var. Ona bu maçta birazcık daha özgürlük tanıdım. Neden? Çünkü Konyaspor oyunun belli bölümlerinde sahada adam adam oynuyorlar. Ama bu adam adama oynamanın kırılma anları var. O kırılma anlarını biz Greenwood'la yaptık, çözdük. Sadece bir yerde statik olarak kalmamasını, gerekirse içeri girmesini, birazcık daha serbest oynamasını, ona serbestlik tanıyoruz biz. O da bugün bunu gayet iyi yaptı. Onun için takıma da çok güzel katkı verdi. Bu şekilde devam edecek.
3: Erhan Bey, son soru olsun bu.
5: Erhan Alıroğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. Hocam, kısa süre sonra Lyon maçı var. Taraftarların umudu çok yüksek maç için. Bugün Lyon 11 farklı oyuncuyla oynadı Toulouse karşısında. Galip de geldiler. Sizin bu maç için söylemek istediğiniz ne var? Nasıl bir hazırlık bekliyor Fenerbahçe'yi? Çok kısa süre yine bir uçak seyahati. Belki hiç idman yapmadan tekrar maça çıkacak Fenerbahçe. Fenerbahçe bu turu geçecek mi?
1: Bütün ümidimiz bu turu geçmek tabii ki. Yani rakibimiz bugünkü lig maçında 11 tane oyuncusunu da oynatmayarak tamamen %100 rotasyonla maça çıktı. Ve maçı da 2-0 kazanmışlar galiba. Biz bugün elimizde bugün maçı kazanan oyuncularımızla birlikte rotasyon kaç tane oyuncu yapabiliriz? Çünkü sakat oyuncular var. Asensio, işte Talisca'yı dinlendirdik. Bu 10+4 kuralı olduğu için Kerem'in durumu hala belli değil. Eğer bu protokol 10 gün 15 gün oynamaması gerekiyorsa Kerem'i de oynatamayacağız o maçta. Biz gene her şeyden önce oyuncularımız da o maça kadar en iyi şekilde hazırlanıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya, turu geçmek için oraya gideceğiz.
3: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
0: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın açıklaması bu şekildeydi. Teknik direktör İsmail Kartal maçtan sonra basın toplantısında böyle konuştu ve İlhan Palut ve İsmail Kartal'ı da dinledik. Yani itibariyle yayının da sonuna geldik. Maç özelinde maçı değerlendirdiğimiz, maçı ele aldığımız Fenerbahçe-Konyaspor maçını detaylıca konuştuğumuz bölümde Fatih Demirkol'la Emre Eren'le konuştuk ve ardından İlhan Palut'u ve İsmail Kartal'ı dinledik. Ben Berk Sayar, sürçülisan olduysa affola diyeyim, hızlıca mesajlarınızı okuyarak teşekkür edeyim. Samsun Anadolu takımı olarak görmüyor Emre Eren herhalde demiş. Sizi unutsanız ben unutmam, Emre Eren hatırlatacağım bunu demiş. Peki. Abi tam İsmail Kartal'ın hak ettiği yere gönderdim Konyaspor'a, daha ne olsun demiş. Neyi gönderdin? Ne oluyor? Ne bitiyor? Berk, şu an Real Madrid maçını tayir ediyorum. SP diye bir oyuncu almış ileride. Tam Fenerbahçe'ye yakışacak futbolcu. İyi yayınlar demiş. İzmir'den İltuğ Güler'in mesajı. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şöyle hızlıca onu da bize yazmış dinleyicimiz, aktarmış. Berk selamlar kardeşim. Taksiciyim. Eve nasıl gideceksin? Bırakalım seni demiş. Peki, sağ olun, var olun. Koca yürekli Radyo Gol dinleyicilerimiz ve tüm mesajlarıyla bizleri yalnız bırakmadıkları gibi burada da böyle bırakmıyorlar ama düşündük tabii. Detaylar işte eve gidişle alakalı, gelişle alakalı artık. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Diyelim. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Eve gitmek dedik. Hadi şunu yapalım. 0212-273-1010 şu anda arayan biri olursa, iki telefon olursa alalım diyelim. Anında ama denk düşürürseniz 0212-273-1010. Maçtan çıktık, hala trafikteyiz. Maçtan çıktık, hiç sorma, hem trafik geçsin hem de bir şeyler atıştıralım dedik. Köfteye tutulunca şimdi daha yeni dönebiliyoruz diyen ya da maçtan çıktık ama işte daha henüz yeni şuralardayız, bak biraz da tembellik yaptık, biraz da gezelim dedik diyen ya da hala trafikteyiz, ne gezmesi, nelerden bahsediyorsun Berk sen öyle, keşke geziyor olsak, trafik bir bitmedi diyen ve fikrini bize iletmek isteyen 0212-273-1010'dan arayın ve alalım yayına. İki dinleyicimizi alacağım, iki telefon alacağım. 0212-273-1010'dan bir telefon gelmesi halinde an itibariyle bizlere bunu da aktarayım. Şöyle hızlıca o sırada mesajlara da bakıyor olacağım tabii. 0212-273-1010 üzerinden aramanız halinde iki dinleyicimizi son kısımda alacağımızı hatırlatayım. İsmail Kartal'ın açıklamalarını hatırlatayım. O sırada Asensio'nun ufak bir problemi var. Sakatlık riski olduğu için oyundan aldık. Yarınki MR sonuçlarından sonra sağlık ekibimiz açıklama yapacak dedi. Bu arada tabii inşallah benim burada uzun süredir kullanmadığım telefon attığımda da bir problem yoktur. Az önce de yaşamıştık ya ihtimal. Ama WhatsApp'tan değil. 0212-273-1010'u arayın lütfen. 0212-273-1010'u arayın lütfen. WhatsApp'tan aramayın lütfen. Diyelim ve şöyle gelen aramalara da bakalım. 4928 bizi dinler ve bizi arar. Buyurun, hoş geldiniz. Selamlar, tanıyalım. 49-28 sesimi alabiliyor mu acaba? Düştü hattan. Peki. 17-07 bizi dinler. Neler söyler? 17-07 hoş geldiniz.
6: İyi geceler Berk.
0: Teşekkür ediyorum. Buyurun.
6: Seni dinliyoruz her maç çıkışı. Fenerbahçeli olduğumu da bildiğiniz için daha keyifli bir şekilde dinliyoruz.
0: Sağ olun. Her maç çıkışı dinliyor olamazsınız ama. Can Genç genelde dakika skorda. Ben böyle zaman zaman dakika skorda oluyorum. Ya Can'ı işte, dinliyorsunuz.
6: Sen denk geldiğinde tabii ki seni dinliyoruz.
0: Eyvallah, teşekkür ederim. Tanıyalım önce lütfen.
6: Onda dinliyoruz. Onda dinlememezlik yapmıyoruz tabii. Sağ olun. Radyo Gol dinleyicisiyiz ama sende ayrıca bir şeyimiz var. Fanatikliğimiz, bırak da olsun.
0: Estağfurullah. Sağ ol, var ol.
6: Şimdi ismim Burak, İstanbul'dan katılıyorum. Zaman zaman da yazıyorum, sizle görüşüyoruz.
0: Sağ
6: olun. Tabii ki. Maç çıkışı işte, maçtan çıktık. Tabii bir gaflette bulundum. Birinci köprü yerine ikinci köprüden gideyim daha yakın.
0: Mesela bak, nasıl tahmin etmişim ama, farkında mısın?
6: Orada da bir yol çalışmasını unuttum ben tabii. Şu an onunla oradayım, Ataşehir'den. Bağlanmaya çalışıyorum şeye. Evet. Çevre yoluna.
0: Zor iş. Bak orayı kullanmayayım ya. Ben de Avrupa tarafına.
6: Beraber.
0: Şimdi Avrupa tarafına geçeceğim. Avrupa tarafında yine aynı şekilde Mahmut Bey tarafına doğru gideceğim. Nereyi kullanmayayım? Neyi önermiyorsun? Şu an nerede kilit var?
6: Vallahi ben şu an Anadolu'dayım. Senin Mahmut Bey tarafını hiç bilmiyorum.
0: Peki, tamam. Oraya geçmiyorsun. Yanlış anlamadım yani.
6: Se, Senin yolun açıktır.
0: Abi açık değil benim yolumda bak. Oraya da nazar değdirdin. Şu an orada Galatasaray yok, yok. Stadyumunun oradan bir başlıyor trafik. Tam da benim gireceğim nokta. Oo, nereye kadar biliyor musun? Yani bu en az 6 kilometre trafik var. 4 Levent, 5 Levent derken.
6: Çok taşıdılar oradan buraya, evet. Buradan oraya taşıyınca yolları da beceremediler. Evet. İşte böyle çekiyor herkes.
0: Evet, doğru.
6: Güzel, keyifliyiz işte, maçı aldık ama ben sabah şey dedim, hatta öğlen daha doğrusu, kaçtı hatırlamıyorum maçı da, bizim gençler de 4-1 yendi Konya'yı. Hı hı. Hatta dedim ki ya,
0: kısaca, evet.
6: Büyüklerin başına, hı hı, falan dedim.

0: Öyle de oldu ama son anda işte Deniz Türk'ün golü olmayıydı. Çok güzel olacaktı.
1: Evet.
0: Bir de senin şeyinle belki dinleyenler oluyordur, duyanlar olur bilmiyorum. Bu maraton üstteyiz biz. Altımı
1: evet.
0: Göremiyorum ama ben şu Fenerbahçe altın taraftarından şikayetçiyim abi. Gelip orada oturmayın ya. Yani özellikle de Fenerbahçe altın oturmaması lazım. Neden biliyor musunuz? Bu mesela tabii ki gelen teknik direktörler falan ya boğmamız lazım abi. Adam yani her türlü İlhan Polut tabii şey yapmayalım hani rencide edecek şekilde değil ama sonuç itibariyle bir uğultuyla şeyle bir bağlantıyı kesmemiz lazım. Hakemle bile çok rahat konuştu İlhan Palut. Bu tabii sadece onun özelinde değil. Yani gelen teknik direktörlerin çok rahat bir hareket etme alanı var maalesef o tarafta.
1: Evet.
0: Ya eskiden böyle değildi orası. Yani bir boğucu bir seyirci lazım. Buradan inşallah başkan duyuyordur Aziz Baba. O bizim derdimizi çözer. Veya işte Mahmut Uslu.
1: Peki şunu soracağım. Aziz Köprü. Baba bizi duyuyordur dediğin evet. Noktada Aziz Yıldırımcı mıydın ilk etapta? Ki bunu da hiç sevmez Aziz Yıldırım tarafı mesela. Hiç kimse sevmez ama en azından Aziz Yıldırım'ı destekliyor muydun? Fikrin mi değişti yoksa öncesinde ne diyordun? Bugüne ne diyorsun yani, onu merak ediyorum.
0: Olayı var yani nasıl diyelim bunu Osmanlı'daki padişahlar gibi de düşünebiliriz. Hani,
1: abi dünyanın kuruluşuna gitseydin çok şey yaptın.
0: yani peki, tamam. Olarak şey Aziz Yıldırım gerçekten eski adamlardan deriz yani böyle. O eski adamlardan abi Aziz Yıldırım futboldan anlayan, futbolun içinde olan, o ateşi şeyi adamın işte yaşı maalesef ilerledi ama yani gerçekten onun gibi böyle ya bir futbolcu gibi hırslı nasıl Gendüzü sahadaysa başkan da dışarıda işte böyle olacak zaten takım dedim bu olur. Yani 11 tane Gendüzü 11 tane de Aziz Yıldırım olsa şeyde dışarıda biz götürürüz. Mahmut Uslu da severiz kendisini de çok severiz. Yani böyle lazım abi yani Ali Koç evet şunu yaptı. Geldi 3 yıl şampiyonluk beklemeyin dedi. O 7 yıla çıktı. Orada da işte bir Ajax modeli falan geliştirmeye çalıştı. Finansman tarafını düzeltmeye çalıştı. İşte korona morona falan adamın da şanssızlığı oldu ama
1: peki.
0: İşte Ali Koç'un tek dezavantajı şu. Hep üst düzey takıldı. Yani halka inemedi. Hep yukarıda mailleşti, kurumsallaştı. Ben eski çalışanıyım aynı zamanda.
1: Peki.
0: Biz de işten çıkar işte.
1: Toparlarsak yavaş yavaş.
0: Teşekkür ederim. O zaman iyi geceler diliyorum.
1: Teşekkür
0: çok
1: ediyorum.
0: Konuştum.
1: İyi yolculuklar. Estağfurullah. Çok konuşmak değil. Son kısımda iki bağlantı alayım istedim. Diğer dinleyicimizden
0: görüşmek
1: çalmayayım
0: üzere.
1: İstiyorum. Sağ olun, var olun.
0: Tamam, peki.
1: İsim neydi? Tekrardan olun, Burak mıydı?
0: Evet Burak.
1: Peki, teşekkür ettim. Sağ ol, var ol. Programlarımızla ilgili detayları buradan WhatsApp'tan yazabildiğin gibi aynı zamanda Instagram Sayerberg'ten de takip ederek her daim bana iletebilirsin. Programlarla ilgili önerin, detayın ya da işte konuk önerin, bir eleştirin olumlu olumsuz ve bizi ileriye götürebilecek her detayı orada açığız. Oradan takip edebilirsin Instagram'dan da. Sağ ol, var ol Burak.
0: Peki,
1: memnun oldum.
0: Seviyoruz. Teşekkürler.
1: Sağ ol, var ol. Selamlar, saygılar. Sağ ol. Ve devam ediyoruz. Bir telefon daha alacağım dedim. O telefonu da alacağız. Instagram Sayerberg'ten lütfen takip etmeyi de unutmayın diyelim. Madem öyle 0507. Sonu öyle bitiyor. Selamlar. 0507 bizi duyar mı?
2: Ay, iyi geceler Berkçe.
1: Teşekkürler. Hızlıca görüşünüzü alayım. Belki bir telefona da çünkü şans vereceğiz. Oradan çalmamış
2: olalım. Yok hiç. Yok uzatmayacağım ben. Maçtan tamam. Da çıkmadım. Ben Galatasaray taraftarıyım.
1: Ne dersin? Ne dersin?
2: Ya... Ben sizi çok seviyorum. O yüzden bağlanmak istedim.
1: Sağ ol.
2: Çok efendi buluyorum. Yorumlarınızı çok olumlu, olgun buluyorum.
1: Estağfurullah.
2: Sadece bunları söylemek istedim. Emeğinize sağlık. Ağzınıza sağlık. Dediğim gibi sadece Galatasaray taraftarıyım. Şunu sorabilir miyim size? Bu Sar transferiyle ilgili bilginiz var mı? En son ne noktada?
1: Sar transferinde iki Sar içinde Galatasaray'ın etkili olduğu son anlara girdiği konuşuluyordu en son. Benim aldığım da buydu ama tabii ona biraz daha yarın bakacağız herhalde. Fenerbahçe gündeminden
2: peki,
1: bugün ne oldu diye bakalım.
2: Bir şey merak edeceğim. Ben YouTube'dan videolarını izledim Sar'ın. Ya bir kanatta görüyorum, bir ortada forvette görüyorum. Bu adam kanat forvet mi? Düz santrafor mu? Tam mevkisi ne bu Sar'ın?
1: Sar'ın mevkisini soruyorsun. Sağ kanat diye biliyorum ben. Bakalım. Senegal'de.
2: Senegal'in attığı gol sayısı da hani bir santrafor kadar da gol atmış.
1: Evet öyle. Ağırlıklı sağ kanat ama sol kanatta da oynamış. Ama dediğin gibi yani şimdi orada Yunus'u, Kerem'i zaman zaman onda, hatta Yunus'u yine bu zamanlarda da onda değer.

0: değerlendirdiği gibi onu da değerlendiriyor demek ki. Onu görüyorsunuz ama forvet sağ kanat ağırlıklı olarak, bak dediğim gibiymiş. Baktım şu an.
1: Sağ sol. O zaman eğer Galatasaray bu transferi bitirirse kanat transferi olmayacak. Yani hem kanatta hem forvette kullanabilecek sarı. Doğru mu anlıyorum?
0: Onu Galatasaray yönetimi doğru mu anlıyor? Ona, oraya sormak gerekiyor biraz da. Çünkü Galatasaray yönetimi 3-4 aydır çok doğru bir şeyleri yürütebildiğini düşünmeyen taraftayım. Fenerbahçe taraftarı da Galatasaray, düzeltiyorum, Fenerbahçe taraftarının geçen yıllarda çektiğini, örneğin devre arasında çektiğini, Galatasaray taraftarı bu sezon çekiyor. Giden oyuncular yok ama Galatasaray'da, en azından ona sevinin. Ben öyle derim size. Teşekkür ederim bu arada, güzel cümleleri.
1: Bizimkilerde şu var, bir tane adam alalım, işte iki mevkiyi de, üç mevkiyi de götürsün zihniyeti. Kadroda derinleşmemize engel oluyor bizim yani. Evet. Birkaç dönemdir bunu yapıyoruz biz. Bu zamana kadar götürdük ama her sene aynı olacak diye bir şey yok. Bir transfer yapıldığı zaman işte o adamı kanat, hem kanatta kullanırız hem forvetle kullanırız. Ama Fenerbahçe kadar derinliğimiz yok şu anda bizim. Ben çok net onu görüyorum. Siz de görüyorsunuzdur mutlaka.
0: Yani Fenerbahçe kadar derinliği olmadığı zaten Fenerbahçe'nin tek avantajı burada bir yarıştan bahsediyorsak. Ben de siz gibi düşünüyorum ama bunu tabii biraz da süreç belirleyecek. Orada Emre Eren'le konuştuk az önce ama şunu ekleyeyim. Bana kalırsa Fenerbahçe tarafında ve Galatasaray tarafında yola devam edip etmeme, Avrupa'da devam ediyor olmak ya da Avrupa'yı ne kadar artık iddialı şekilde sürdürüyor olduğun biraz daha belirleyici olacak. Emre Eren'le biraz orada tartıştık, ters düştük ama hak vermiyor değilim bir noktada. Ama bu tabii elensinler, çabucak kurtulalım buradan anlamına gelmiyor. Neticesinde yine formaliteden de olsa taraftar baskısını hissettiğin, örneğin son 4 maça formalite çıktığın bir 8 maçlık Avrupa serüveninde taraftar baskısıyla sen bu kadar büyük bir Avrupa kulübüne böyle rezil bir skoru nasıl alırsın baskısı var takımlarda ve bu sebeple büyük baskıyla oynayacakları maçlara çıkıyorlar haliyle. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Farklı bir format çünkü bu. Öyle 4 maçlık, 5 maçlık, 6 maçlık işte bilmiyorum geçtiğimiz grup formatını ben arıyorum açıkçası Avrupa'da, onu söyleyeyim. Hem heyecan olarak hem de bu açıdan baktığımda. Son eklemek istediğim bir şey var mıdır diye sorayım ben o zaman.
1: Sizin hangi takımı tuttuğunuzu merak ediyorum ama.
0: Yani benim için kıymetli bir Galatasaraylı olarak çok seviyorum efendiliğinizi, yorumlarınızı önemle takip ediyorum dediğiniz kısım kıymetli. Niye biliyor musunuz? Çünkü Fenerbahçeliyim. O açıdan benim için çok kıymetli söyledikleriniz bir Fenerbahçeli olarak.
1: Hani bunu objektif bir şekilde belli etmeden profesyonel yayın yapıyorsunuz. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Hiç anlamamıştım Berkley'cim. Bugüne kadar gerçekten anlamamıştım.
0: Teşekkür ediyorum. Bu benim için mutluluk, emin olun. Bugünün motivasyon kaynağı mesela. Sağ olun, var olun.
1: Eksik olmayın. Sizi
0: Instagram,
1: çok seviyorum.
0: Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sayar Berk'ten lütfen. Selamlar diyeyim.
1: Teşekkür ederim. İyi geceleriniz olsun.
0: Sağ olun,
1: hayırlı yayınlar.
0: Abi, sağ olun. Bir telefon daha dedik. Sözümüzü tutalım. 3 telefonla bitirmiş olalım. 20, düzeltiyorum. 22 değil. 25-63. 25-63 hoş geldiniz. Çok kısa, bu defa çok kısa, bir dakikada düşüncelerinizi alayım kapatayım. Sesimi alabiliyor musunuz?
2: Alıyorum kardeşim. Hayırlı akşamlar herkese.
0: Teşekkür ediyorum. Buyurun tanıyalım hemen hızlıca düşüncelerinizi alayım.
2: Kardeşim ben aşırı doyu Fenerbahçeliyim.
0: Evet.
2: Taksiciyim aynı zamanda.
0: Mükemmel.
2: Taksi şoförüyüm. Eski taksici olduğum için... Aziz Yıldırım Başkan seçimde kaybettiği zaman Galatasaraylı arkadaşlar çok müşterim ne diyordu? Aziz Yıldırım gitsin, Ali Koç kazansın diyordu. Duaları tuttu.
0: Peki.
2: Ama Aziz Başkan gitti. Aziz Başkan gittikten sonra Kadıköy'de Fenerbahçe, Kadıköy'de dahi Galatasaray'ı yenemedi. Bu otoriter bir şeyler. Ama şimdi başkanı benim güvenim sonsuz yani. Benim yaşım 56. Taksi şoförüyüm. Bu peki. Sene Fenerbahçe'nin şampiyonluğundan endişem hiç yok. Ama sadece tek korkum İsmail Kartal'dan yana olmaya başladı şu anda. O da niye oldu? İsmail Kartal'ın başarısı yok. 99 puan topladım diyor.
0: Peki.
2: Onu ona sürüyor.
0: Teşekkür edeceğim toparlarsak yavaş yavaş son kısımda.
2: Eyvallah kardeşim benim. Hayırlı geceler.
0: Selamlar, saygılar.
2: Canlı yayın aldığı için Aziz Başkan'a da aşırı selamlar. Başka peki. Söze gerek yok.
0: Peki, sağ olun.
2: Çok sağ olun. Siz aynı yayınlar.
0: Teşekkürler. Sağ olun. Ve üçüncü telefonumuz. Sağ olun, sağ olun. Selamlar, saygılar. İyi yolculuklar, kazasız belasız diyelim taksici dostumuza ve abimize diyelim hatta. Ona da selamlarımızı iletelim. Üç ayrı telefon, tabii çok güzel telefonlar. Çok güzel düşünceler, fikirler. Sağ olun, var olun diyelim. Ve hemen hızlıca şöyle mesajları da okuduğumuzu görerek yayının sonuna geldiğimi hatırlatayım. Yarın tekrar görüşeceğiz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Selamlar, saygılar.
3: Sayarda dakika ve skor sona erdi.

0: Kim ne dedi? Fenerbahçe Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Spor Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
1: Fenerbahçe taraftarı yani Ederson'un 6-7 kurtarış yaptığını düşündüğünde belki Fenerbahçe'nin çok zorlandığını, karşılaşmada çok büyük gitgeller olduğunu düşünebilir ama hani skorla da alakalı olduğunu düşünüyorum Murat abi. Yani ilk yarı 3-1 oldu. Fenerbahçe daha sonra 4-1 buldu. Zannediyorum ki hani Kerem Aktürkoğlu'nun o sakatlığından sonra hem tribündeki enerji hem Fenerbahçe takımındaki enerji bayağı bir çekildi.
2: Evet. Ya olabilir. Orada çünkü yaşanan hadise üzücü. Yani diğer oyuncuları psikolojik olarak da etkileyebilecek bir olay. Takım arkadaşlarını o halde görmek. Ben de Kerem Aktürkoğlu'na geçmiş olsun diyorum. İyi de istekli olduğu bir maçtı.
1: Çok da iyi oynuyordu bugün.
2: Yeni de çocuğu olmuştu. İnşallah hani eşinle falan böyle bir sıkıntı olmamıştır. İnce konular onlar çünkü. Ya 4 gol atmak çok güzel. Ama Kadıköy'de 2 gol yemek güzel bir şey değil. Bir de ciddi bir kaleci performansıyla. Yani bugün Ederson hakikaten benim hatırladığım Fenerbahçe kariyerindeki en iyi 4-5 maçı. Ya 4. ya 5. maçıdır bu. Hani sıralama yapmadan söylüyorum. 6 kurtarışı var yanlış bilmiyorsam. 7 oldu mu bilmiyorum ama kritik yer, kritik toplar çıkarttı. Hatta Deniz Türüç artık bunu da çıkartma be abi.
1: Yapma be abi.
2: Yapma be abi gibi bir şey dedi. Ya benim gördüğüm ya pozitif bir sürü şey sayarız ama benim gördüğüm en büyük negatif durum Fenerbahçe çok fazla pozisyon veriyor. Yani tabii ikili düşünüyoruz yani. Bundan sonra Lyon maçı tabii düşünüyorum. Biz bu kadar pozisyon verirsek yani Lyon Konyaspor bugün Lyon komple rotasyon yani full kadro değişik oynuyor. 11'de 11 yaptılar ve en son 2-0 galipler deplasmanda o halde çok büyük baskı yedikleri maçta. Ama onun dışında bizim hani pozitif taraflar Greenwood'un performansı, Asensio'nun performansı, işte Ederson'un performansı,
1: Lukaku'nun
2: en azından sahaya çıkması, Vedat'ın golle buluşması, bunlar da önemli artıları Fenerbahçe'nin. Ya gelişiyor Fenerbahçe'nin oyunu o kesin ama gelişmeyen bölüm Fenerbahçe hala, geçen seneden beri gelişmeyen bölüm Fenerbahçe hala gol yiyor.
1: Ve
2: fazla gol yiyor. Pozisyon veriyor ve gol yiyor. Yani böyle nasıl diyeyim, hani maç 5-0 olup 2 tane yemiyor.
1: Evet.
2: 1-0 iken 1-1 oluyor. Tamam, sonra 4-1 iken son dakikada bir konsant ama çok da pozisyon veriyorsun.
1: Yani oraya kadar 4-2 olurdu zaten. Yani.
2: Olabilirdi yani.
1: Evet,
2: çok pozisyon verdin. Ona bir ünlem işareti koymak lazım bu pozisyon vermişler.
1: Tabii bunu yani takım olarak da mı bakmak lazım, bireysel mi bakmak lazım olacağını tabii bunu detaylandırırız ama yani artılara mı eksilerden mi başlamak istersin?
3: Artılarla başlamak lazım. Bireysel kalitelerin performansları yükseldikçe ister istemez zaten hücum performansına da bir etkisi oluyor. Fenerbahçe'nin bir şeye ihtiyacı var ama. Şimdi normal şartlarda bu oyuncuların zaten hepsi çok yoğun maç temposunu kaldırabilecek seviyede. Öyle de olmalı zaten. Bu bir bahane değil kesinlikle ama işte bu rotasyonu sağlayan oyuncuların da düzenli olarak iyi performansı artık bir noktada vermeleri gerekiyor. Yani bu maç temposuna da alışmaları gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe her kilit oyuncusu oyundan çıktığında geriye giden bir takım haline bürünürse burada problem var demektir. Hep dilimizde en çok konuştuğumuz şey en az 55 resmi maç, en az 55 resmi maç, bir sürü kul var. Bu oyuncuları da bir noktada iyi bir şekilde dinlendirebiliyor olmak lazım. Fenerbahçe geriye gitmemeli. Fenerbahçe her zaman ileriye gitmeli. O yaratıcılık yükünü Asensio'nun, Greenwood'un üzerinden almak lazım. Bitiriciliği bir noktada arttırmak lazım. Stoperlerini dinlendirebiliyor olman lazım. Kante Gündüz'ü aynı anda dinlendirebiliyor olman lazım. Hem bu maçlar Fenerbahçe'nin hala bence belirli takviyelere ihtiyacı olduğunu ve aynı zamanda bu oyuna alışma sürecinin de devam ettiğini gösteriyor kesinlikle. Takım savunmasının bence alarm verdiği bir maçtı. En azından şöyle, savunmada sıkıntı yaşıyorsun eyvallah ama ikinci üçüncü bölgede bu topu geri kazanma süren gittikçe maç ilerledikçe arttı. Maç içerisine dahi

0: arttı. Bence ya veriler her şeyi göstermiyor ama her maç sonunda da bir noktada bakmak lazım. Teknik heyet de buna muhakkak bakacaktır. Konyaspor senin sahanda %89 isabetli pas verisiyle bu maçı bitiriyorsa sen hiç onların rahatını bozamamışsın demektir.
1: Rahat rahat oynadı.
0: Konyaspor 2.21 gol beklentisine erişiyorsa, 17 şut imkanı buluyorsa, senden topla daha fazla oynadıysa ve pas yüzdesi hatta 90'mış.
1: Ben zaten takılınan nokta bence bu ya. Yani takılması gereken nokta bu olacak. Yani evet, 399 pası yaptırabilirsin rakibine. O da fazla ama bunu %90'la yapıyorsa rakip, sen hiç demek ki bozamıyorsun.
0: Rahatsız etmemişsin
1: Evet.
0: demektir. Ve yanlış anlama, Konyaspor öyle muazzam kaliteli
1: Değil.
0: ayaklara, iyi bir kadro ama kaliteli ayağa sahip olmak başka bir şey. Normalde işte Melih'e orta sahada bastığında o topu kaybeder. İşte Pedro'ydu
1: Evet.
0: galiba. Kaybeder.
1: Bozabilirsin.
0: Yani ilk hafta bunu bize çok net gösterdi zaten.
1: Tablo tabii ki aynı olmaz ama ne hani Orkun olduğu zaman onu kaybetmeyecek Beşiktaş maçında, ya da Tolisso çarşamba akşamı büyük ihtimalle
0: Aynen öyle,
1: kaybetmeyecek.
0: kaybetmeyecek. İyi maçlardan da, yani iyi skorlardan da dersler çıkarabilmek gerekir. Pozitif şeyler bence çok daha fazla. Lyon maçı öncesinde böyle bir galibiyete çok ihtiyaç vardı. Yani gollü bir galibiyet iyi hissettirebilir. Bu akşam bireysel anlamda da çıkarılacak iyi şeyler var. Umuyorum Ederson'un performansı Lyon maçına da taşır. Kırılım maçtır çünkü. Sezon içerisinde sallanmalar olabilir. Belki takımda kalacak ve devam edecek işe. Greenwood yani inanılmaz bir oyuncu ya. Gerçekten muazzam bir oyuncu.
1: Yani maçta seyrettik,
0: O
1: on numaraya da
0: sola
1: geçti. Yani sonda Adil'e attığı çalım gerçekten
0: bel kırdı.
1: sallanırken,
0: Bel
1: yani o
0: kırdı.
1: zaten o birebir makas hareketi en meşhur
0: Tabii.
1: yaptığı hareket. Yani birebir yakaladığı zaman bir de çok driplingli gitti. Yani çok tempolu gitti. Genelde öyle gitmiyordu diğer karşılaşmalarda. Biraz daha sakin eforunu biraz daha şeyli kullanıyordu. İksatlı kullanıyordu ama burada yakaladı, alanı da buldu ve çok %100'üyle dripling yaptı. Bence bu çok sevindirici bir gelişme. Demek ki fizik olarak da artık ayağı da daha sağlam bir şekilde yere basıyor
0: İyi ve
1: Greenwood'un.
0: 10 numarada oynayabileceğini
1: Çok rahat
0: gösterdi. Bu
1: gösterdi.
0: arada ben de Kerem'e geçmiş olsun diliyorum. Uğurcan zaten maçın o noktasına kadar 2 kere çizgide tekmelemişti. Bunda çok böyle hani pozisyon icabı bir durum oldu ama bunu özellikle belirtmek isterim. Çünkü Uğurcan, aynı Uğurcan geçtiğimiz sene Archie Brown'la skoru yani daha nispeten
1: Maalesef.
0: rahat bir maçken aşil tendonuna çok ciddi bir şekilde gaddarca bilerek basmış ve Archie Brown 3 ay futbol oynayamamıştı. Ne oluyor abi bu Fenerbahçe maçlarında? Ne oluyor yani? Hani özel bir sebep mi vardır?
2: Kendi, yani ona sorsan işte kendimizi göstermek için oynuyoruz
0: Abi
2: falan
0: oyun
2: diye.
0: içerisinde mücadele edebilirsin kesin. Basmalar olur bilmem ne ama tekme, arkadan girme bunlar.
2: Ben sana yekten söyleyeyim, Uğurcan Yazgılı galiba, değil mi soyadı? Kötü niyetli bir futbolcu. Yani hiç iki kere gider bunu eğilmeye bükmeye gerek yok.
1: Kerem'in
2: Yani birinde adamın aşiline basıyorsun. Geçen
0: bu
2: seneki çok daha
0: şeyden bak,
2: gaddarca.
0: kafa topundan
2: Evet
0: bağımsız bir şeyden
2: orada evet, yok
0: bahsediyorum.
2: yok. Kafa topu belki en masum olduğu
1: Evet.
2: pozisyon.
1: Evet orada çünkü yapacak bir durum
2: Ama maçın
1: yoktu.
2: içinde yaptıkları.
1: Kerem'e geçerken bir tane daha
2: İşte
1: ikili
2: ben de
1: de
2: burada
1: var.
2: şunu diyorum. Abi hakem hakem olacak, ona yaptırtmayacak. Gösterecek ilk kartta hareket. Çünkü belli yani, bu adam sertlik yapmaya çalışmış.
0: Yok,
2: Göster.
0: bu adam hakem hakem değil.

0: Muhtemelen şimdi şöyle, çarşamba akşam bizden çok daha diri olacak.
1: Tamamen
0: hem
1: dinlendi
0: hem kendi ülkesinde bir uzun seyahat yapmayacak, hem de bugün gerçekten hani 11'de 11 yedek, bazıları yedekte bile yoktu oyuncuların. Bilmiyorum hangileri girdi çıktı oyuna, onu da daha
1: mutlaka
0: bakmadım.
1: Girecektir ama maksimum zaten girecek 5 tane oyuncuları var.
0: Evet, evet ama girenlerde yani, bile şey yok. Onu demek istiyorum mesela, ilk maçta oynayanlardan girmeyenler de var.
1: Yani o kadar demek ki tamamen kilitlendikleri nokta Fenerbahçe mücadelesi Lyon'da.
0: Yani evet.
1: Ki bu maçta
0: Tolisso falan girmiş, Morton girmiş.
1: Biraz daha tabii ekonomik oynuyor.
0: O kadar. Tolisso ile Morton girmiş sadece.
1: Fofana'yı, Openda'yı falan belli ki kullanmayacaklar.
0: Yani Tolisso ile Morton da, bir de Tesfun da girmiş. İkisi 70'te, bir tanesi 80'de girmiş. Yani adamları belli bayağı ki, bir dinlendirmiş.
1: Evet, tamamen dinlendirmiş Fonseca takımını. Ve Lyon karşılaştırma. Farklı düşünmek lazım. Tabii ki yani Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki yani hem konsantrasyonu hem maça bakışıyla Lyon karşılaşması elbette ki ayrı ki olacaktır. Yani nasıl Lyon oraya farklı hazırlanıyorsa. Ama tabii şunu da göreceğiz yani, eminim. Çünkü 3 günde fiziksel kalitede mükemmel bir gelişim beklemiyorum ben Fenerbahçe'de. Oyunun bazı bölümlerinde özellikle ciddi zorluklar yaşayacağı anlar
0: ben
1: bence
0: kadroyla merak
1: olacak Fenerbahçe'nin.
0: Fenerbahçe'nin kadro tercihi. Şimdi Lyon'unkini anladık.
1: Belli Lyon'un ilk maçı
0: çıkacak, kadroya çıkacak işte. Yani belki bir iki ufak, bilmiyorum o Oğulcan'ın söyle, o Sulç mu? Öyle bir adam var. O Sulç. İlk 11 oyuncusu mu bilmiyorum normalde. Hani belki var, 11'e evet girer. Taliafico var. Taliafico oynuyor
1: cezalıydı
0: mu artık 11?
2: Şeyi bozmaz bence, merkezi bozmaz hani, abi.
0: Şeyi bilmiyoruz.
1: Ama Fenerbahçe'nin nasıl?
0: Biz ne yapacağız? Şimdi Kerem de muhtemelen olmayacak o maçta.
1: Evet. Nene.
0: Yani Nene mi olacak? Ben hala söylüyorum yani, hoca Asensio'yu
1: sola atıp
0: şu sadece 10 numara olarak değerlendirmek, bilmiyorum hala o kafada mı, ama biz geçen bunu bizim burada çektiğimiz diğer programda da rakamları çıkarttık. Gerçekten Asensio kariyerinde sağ ve sol kanatta 10 numarada oynanan daha fazla oynamış.
1: Kesinlikle.
0: Hem sağda daha çok evet oynamış, hem solda daha evet çok oynamış.
1: Kesinlikle. Öyle.
0: Ve solda da en fazla oynadığı yerde sol ön. Yani kariyerinde, yani şöyle Espanyol'la başlayan o La Liga kariyerinde en çok orada oynamış.
1: Ya da şu da olabilir. Greenwood'u solda kullanıp Asensio'yu sağ önde kullanabilirsiniz. Yani,
0: ya da hayır, hoca şeyi çok seviyor, ikisini değiştirmiyor. İkisini çok rahatla maçın içine değiştirebilirsiniz.
1: Bir sürü varyasyon var. Tabii ki Lyon maçının muhtemel kadrosunu, Lyon karşılaşmasını ayrıca değerlendireceğiz. Sorularınızı, görüşlerinizi, süper
0: hani
1: chatlerinizi bekliyoruz.
0: İki maç okuyoruz ya biz hep artık. Yani mecburen öyle okuyoruz.
1: Tabii, çünkü hafta içi hafta sonu, hafta içi hafta sonu gidiyor.
0: Hatta üç maç. Yani üzerine bir Samsun'a gideceksin.
1: Devamında da Talişka'yı tabii ki değerlendireceğiz. Talişka ile alakalı durum ne olacak? Akıbeti ne olacak? Bunu da konuşacağız.
3: Fenerbahçe Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Spor Dijital'de Murat Aşık, Oğulcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendiriyor.
1: Maçın oyuncusu Mason Greenwood oldu bugün. 2 gol attı, 1 asist yaptı. Mason Greenwood sağıyla ikinci golü kaydetti. Yaptığı asisti zaten devre arası yayında konuştuk. İnanılmaz bir asist yaptı orada Marco Asensio'ya. Yani sadece yani skorer tarafı değil, yönlendiren, attıran da bir oyuncu tarzı. Yani burada geçen programda konuştuk. Onunla alakalı çok yorum gelmiş yani, yok işte nasıl bir kanat oyuncusuymuş bu, hiç öyle bir kanat oyuncusu Türkiye'ye gelmedi cinsinden. Hani birçok şeyi beraber yapabiliyor noktasında her konuşmuştuk. Şeyi. Sanki örneği oldu yani. Dedik ya Murat abi, birebir bugün yaptı mı? Yaptı. Götürdü. Skor zaten yaptı. Tamamladığı pozisyonlar oldu. Asist atamadığı, tamamlayıp atamadığı oldu. Asist yaptı. Hazırladığı pozisyonlar oldu. Yani bir kanat oyuncusu zaten daha fazla ne yapabilir hocam?
0: Ya zaten bence klasik de bir kanat oyuncusu değil hakikaten.
1: Değil.
0: Başka
1: değil
0: bir oyuncudan bahsediyoruz. Biz bunu gelmeden önce çok burada konuştuk üçümüz. Herkes de konuştu bu arada. Yani Greenwood'u biraz izleyen, biraz fikri sahibi olan insanın kimse... Yani biz bu arada şöyle bir şey var bak, ilk maç oynadığı maç ne zamanda hatırlamıyorum. Gornik maçı mıydı hatırlamıyorum. Biz o zaman bana Samandıra'dan söylenen 4-6 hafta. Şu anda yaklaşık 4-4,5 hafta oldu. Demek ki oyuncu kendini biliyor. Diyorsun ya bugün artık daha fazla gitmeye başladı. Muhtemelen haftaya, hatta Beşiktaş derbisinde muhtemelen tam oraya denk geliyor 6 hafta herhalde. Evet. Orada artık tavanını bulacak. Ama tavanına gelmesine gerek yok. Ya hep şunu söyledim. Ya hocam bu oyunculara dokunma. Çıkartma bunu, kemente atma. Bırak 90 dakika dursun. Yapar. 80 dakika yapmaz. 10 dakikada 3 tane yapar sana.
1: Tabii.
0: Bu oyuncu böyle. Asensio da böyle. Ben ikisini ayırmıyorum birbirinden ama tabii Greenwood çok özel oyuncu. Artı çok yüksek özgüven. Yani kontrat yaparken evet ben o kendi alacağımı bırakıyorum payı. Şeye yazın diyor. Benim satışıma bana pay yazın. Ben çünkü zaten buradan yüksek paraya gideceğim. Biliyorum yapacağımı diyor. Ya bunlar önemli şeyler. Çabuk uyum sağladı Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe taraftarına. Bir de Fenerbahçe taraftarı...
1: Bir zorlandı orada, mutsuzdu, suratı ya, şöyleydi, böyleydi falan ama...
0: Yani buradan grup adı vermeyeyim de o grupta zaten hiç daha Fenerbahçe'yle ilgili ben pozitif bir şey görmedim hayatımda. Hani şampiyon olduğu gün bile negatif bir şey buluyor onlar yani takımın içinden. Ya mizacı öyle çocuğun.
1: Ya tamamen yani soğukkanlıktan yani. Kulluktan.
0: Bir çocuk değil. Ya bir de çok genç daha. Yani 24-25 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. İnşallah keyifle izleyeceğiz de onu söylüyordum. Fenerbahçe taraftarı iyi kanat oyuncusu sever. Çok sever hem de. Yani önünden giden, çizgiden giden adama bayılır yani. Orada

0: Ben sen Maximin için ne demiştim? Bildiğimiz Maximin gibi oynarsa taraftarın en çok seveceği oyuncu olur. Bugün şey için söylenecek Greenwood için, hani İsmail Hoca'nın da kulakları çınlasın. Bir gördünüz mü Kurniç'i? Daha fazlası var demişti ya. Tam aslında şu anda öyle. Gördünüz mü Greenwood'u? Daha fazlası var. Daha iyisi olacak. Olacak çünkü bu. Ya
1: tavanı var yani.
0: Hat-trick yaptığı gün de olacak.
2: Sonu benzemesin.
1: Tabii canım.
0: Başı benzemediği için sonu da benzemez.
1: Beni etkileyen şey olacağını şu. Yani ikinci yarıda kanat değiştirdi, merkeze geldi ya. Şimdi sol ayaklı bir oyuncu bu. Aslında esas ayağı sol ama penaltıyı sağ ayakla kullanıyor. Levent'e bir top hazırladı. Soldan getirip. Tamamen soldan getirip bir top hazırladı. Yani bunu
2: dürttü.
1: Dürttü. O
2: Evet.
1: kadar ince bir iş ki. Belki çok
2: Evet.
1: kolaymış gibi görünen ama birçok oyuncunun kolay kolay yapamayacağı bir
2: Yok,
1: iş.
2: zaten gerçekten anormal ya. Anormal bir futbolcu. Yani 39 az geliyor. Getirmen tutmandan daha kolay. Öyle söyleyeyim. Yani tutması çok zor.
1: Devre arası gelirse bir 60 şaşırır mısın?
2: Ya hiç şaşırmam ve şaşırmayacağım da, yalnız şöyle bir şey de var. Hayat bu. Allah korusun tabii ki negatif şeyleri, ama zaten 4'te 4 tamamlarsa Fenerbahçe tarihine direkt tepeden girer. Yani inanılmaz
1: Kontratı
2: ya.
1: bitirirse.
2: Kontratı bitirirse, inşallah da bitirir. Yani bitirmeyi geç, yani uzatır da.
1: Ne tabii.
2: Yani ben şimdi bu adamı bu yaştan itibaren 30-32'sine kadar izlesem ne kadar mutlu olurum
0: Orada
2: yani.
0: ama işte şöyle diyorum ya, oyuncunun biraz Kim Min-jae gibi o da. Yani ben geleceğim burada bir, belki sene, belki 1,5, sonra gideceğim. Yani ben böyle planladım. Buradan çıkışa geçiyorum ben. Uçuşa geçiyorum, o planlamış.
1: Kariyerinde bu durumlar
0: İnşallah.
1: olmasaydı zaten buralara gelme
0: Şöyle
1: ihtimali
0: düşün.
1: olmayan bir
0: %10
1: oyuncu bu.
0: alacaktı. Yani yaklaşık 4 milyon euro alacaktı. Diyor ki 4 milyonu vermeyin. Tamam. Düşün onu. Bir sonraki satışımda bana %10 verin kardan diyor. Ya bu ne demek? Ben ya, bir adam 4 milyonu bırakmaz çünkü kariyerinin daha bu döneminde. Ya diyor
2: İki
0: ki ben,
2: türlü de iyi bir şey bu.
0: ya her türlü
1: Hem
0: mümin.
1: özgüven,
0: Zaten
1: hem
0: yani
1: kendine
0: o kadar iyi oynasın
1: güvenmesi.
0: ki bize. Mesela 1,5 sene, 2 sene. O kadar iyi oynasın ki 8 sene gitsin sonra çok istiyorsa.
1: O 4 milyon çok sorun değil onun.
0: Çok hiç sorun değil.
2: Şimdi mesela böyle adamın çarşamba günü o maçı alma ihtimali de var.
1: Zaten
2: Öyle.
1: Fenerbahçe'nin bence artısı
2: Öyle bir
1: noktası o.
2: oyuncu.
1: Lyon'a
0: Tek
1: göre.
0: başına
2: Maç
0: yeter
2: alan
0: mi?
2: oyuncu. Abi, maç alan oyuncu. Fenerbahçe'de uzun yıllardır
0: Ya
2: eksik
0: bir de
2: olan
0: devamlı
2: konu.
0: çok abi, bakıyorum. Yani
1: Evet.
0: az maç oynadı, sezon yok.
1: Hep
0: Yani
1: 35-40'larda yani.
2: Maşallah.
1: 40
0: Yani
1: civarında.
0: ben şu an lig performansına bakıyorum. Hani 2020-21'den itibaren bir tek 21-22'de az oynamış Manchester'da. Herhalde o
1: Malum dönem.
0: sıkıntılı dönem.
1: Evet.
0: Abi sonra Hetafe ile beraber lig maçlarını söylüyorum sadece. 33, 34, 32. Şu
1: Hetafe'de de.
0: anda da 2 ile başladı. İyi de başladı. Golle de başladı.
1: İki gol,
0: Hep
1: bir
0: dediğimiz yere
1: asist
0: geldik. Yani
1: yaptı.
0: bu oyuncuların çok hazır olmasa, bunlar sahada hazır olur. Bunlar maçta hazırlar. Bunlar idman sevmiyor ki zaten. Ya bu idman da kendini geliştirecek kadar idman yapmaz. Bir yarım atar der. O ben maçta yapayım. Ya şimdi birazdan Asensio da öyle. Şimdi ne oldu hocam, bugün Asensio'yu sağda tuttun? İlk golde Asensio var. İkinci golde Asensio var. Üçüncü golde kendisi attı. Yani üç golün birebir içinde adam. Ya böyle oyuncu bunlar. Ya bunlara sana ihtiyacı var. Sen 9 tane hamalı koy. Asensio Greenwood'a dokunma. Ya geçen Barış Yurusev'in bir yerde çok güzel bir şey söylemiş. Ben demiş, ben olsam Fenerbahçe başkan yönetiminin yanında 10 numarayla 11 numarayı bozarım değişiklik tabelasındakini. Yani yazamasın 10 ile 11. Ya 10 ile 11 dursun sağda ikisi. Çok doğru. 10 ile 11 dursun sağda abi.
1: Ya da çıkacaksa da bugünkü gibi.
0: Ya skoru al çık ondan sonra. Ondan sonra makineyi düzelt.
1: Tabii o
0: Çok
1: zaman
0: önemli
1: bugünkü
0: değil.
1: gibi, ama yani o skor Fenerbahçe lehine değilken çıkmaları tabii ki büyük bir travma yaratıyor
0: Ya hayır.
1: Fenerbahçe
0: 45
1: taraftarına.
0: dakikalık performansı beğenmedim. Olabilir.
1: Yani tabii ama tutacaksın. Ya öyle bakılırsa futbola, gerçekten Alex'in kariyerindeki Fenerbahçe maç sayısı yarı yarıya azalır.
0: Azalır
1: Yani ilk
0: tabii.
1: 45 dakikasına bakıp Alex bugün kötü deyip
0: Çoğu maçta çıkartırsın oyundan. Devrede
1: çok
0: atarsın
1: maçta
0: seni
1: atar
0: tabii. Bir
1: çıkartırsın.
0: defa zaten eksik karşılıyorsun
1: Evet.
0: her türlü. Bir de hücumda bir şey yapmasa
1: Evet.
0: çıkartırsın. Ya bizden, yaşı bize yakınlar da atar. Rıdvan Dilmen de. Ya, zaten 5. Ya Veselinovic'in ben birebir

0: kazanacaksın. Fenerbahçe de kazanacak. Taraftar da mutlu olacak.
1: Kesinlikle. Ki Fenerbahçe taraftarının en sevdiği oyuncu tipi, yani Murat abinin dediği gibi, yani Asensio'su, Greenwood'u topla ilişkisi iyi. Oyunculara bayılıyor Fenerbahçe. Özellikle stattaki taraftarlar. Sosyal medya birazcık farklı bu konuda düşünüyor ama stadyumun nabzıyla sosyal medyanın nabzı aynı atmıyor Fenerbahçe'de.
2: Aynı atmıyor ama yetenekli oyuncular tarafında birleşim çok net zaten.
1: Tabii.
2: Yani abi o topu bana kıymet bilecek, aktaracak. Skor tabelasında katkı sağlarsa ne hala, ama devre arasında şöyle bir şey söyledik. Yani Greenwood'un tabelaya yazdırdıklarından yazdırmadıkları çok daha değerli. Yani yazdırmadığı şeyler basit işler gibi gözüken ama Fenerbahçe'yi çok ileri götüren şeyler. Bu adam zaten double double'ı dolduracak. Çok büyük bir problem
1: İlk
2: olmazsa.
1: İlk yarıda pozisyon vardı. İkimiz de Wall dediğimizden taksisinde ortaya
2: oynadı.
1: Genduzi'ye.
2: Başkası oynadı. İşte dürtüyor topu ve dürtünce Fenerbahçe hızlanamıyor. Ne diyoruz? Fenerbahçe yavaş, Fenerbahçe hızlanmalı. Böyle adamlarla hızlanıyorsun.
1: Çabuk düşünen.
2: İşte o, yine o ritim.
1: Ritim.
2: İşte Lukaku, Asensio, Kerem, Greenwood, dördünün de %100 olduğu bir Fenerbahçe hayal ettirir insana yani. Neden ettirmez?
1: Tabii ki, lig özelinde kesinlikle.
2: Bugünün bir SOS olması dışında konuşuyorum. Yani Ederson kariyerinin en fazla kurtarış yaptığı maçı bitirmiş.
1: Gönderdi.
2: 6.
1: Evet, Benfica City Türkiye ve kariyeri. Fenerbahçe kariyerinde. Benfica City, Fenerbahçe kariyerinde iç sahada en fazla kurtarış yaptığı ilk maçı.
2: İç sahada.
1: İç sahada.
2: Genel kariyerinde.
1: Genel kariyerinde.
0: İç sahada diğer oynayan takımlara çok top gelmeme ihtimali. Hele City'de zaten gelmiyordu.
2: Ama garip geldi.
1: Ama yani ne bileyim abi, Liverpool'da da falan oynadıklarında.
2: Ederson bir... dediğin adam da 32 yaşında. Yani uzun kariyer.
0: Bir dönem gerçekten gelemiyorlar. Liverpool'da gelemiyordu yani.
1: Doğru.
0: Yani Liverpool'da gelemiyordu o kaleye.
2: İki sezon kimse uğramadı.
0: Ya zaten hep aynı örneği veriyorum. Ben geçen sene ya da evvelki sene röportajda adam diyor ki, kardeşim bana taktınız diyor hücumcudu. Ben hücumcu falan değilim. Ben Avrupa'nın en iyi savunma yapan takımını yarattım.
2: Aynen
0: diyor.
2: Öyle.
0: O yüzden çok rahat hücum ediyorum diyor. Onun için öyle. Hani şey sorular, stoperlere niye bu kadar para harcıyorsunuz? Dedi ki, onları harcamasak bu kadar olmaz bu işte. Biz yemiyoruz, vermiyoruz da pozisyon.
1: Top bizde kalıyor.
0: Top bizde kalıyor ve işi bitiriyoruz yani. Yemeyeceksin abi, bu futbol kuralı, ben hep söylüyorum. Çok da eleştiriyorum. Yemeyeceksin abi golü.
1: Savunma şey gibi algılanıyor Murat abi. Yani savunma sanki topun rakipte olup senin savunduğun anlar gibi algılanıyor. Ama aslında tam tersi. En iyi savunma biçimi topun sende çok fazla kaldığı senaryo.
0: Adam onu anlatıyor. Ha, kaleci performansı önemli. Bugün bir Hull City. Bu arada Acun abiyi de tebrik ederim.
1: Tebrik ederiz. İlk maç galibiyet.
0: Hiç beklenmeyen. Acun abi bile beklemiyormuş.
1: Beraberlik
0: sonra bizim Mehmet Aslan orada soruyor. Ben de beklemiyordum da diyor. Ama iyi kalecin olduğunda maçın başında iki tane kurtardı. Tuttu. Takımın oyunu da tuttu. Ondan sonra zaten oyun tamamen Hull'a döndü ilk yarıda ve kazandılar.
1: Ve rahat kazandılar.
0: Abi yani. Yemediğin zaman bir yol var kazanmak için. Ama yediğin zaman ekstra efor gerekiyor.
1: Çok, tıpkı gençler bildiğin maçı çok net abi. Örnek mesela.
0: Aynen. Ya bir sürü sayarız. Geçen sene de bizim Fenerbahçe'nin bir sürü maçı var. Yani o yediğini kurtarmak için ekstra efora geçiyorsun.
2: Ama zaten Fenerbahçe'nin bayağıdır oyun içinde tutan bir kalecisi çok olmadı ya.
0: Bence bugün tuttu Ederson mesela.
2: Evet, yok yok. Yani şey, sezon geneline yayılan bir kaleci
0: performansı. Ben bugün maçı üzerinde, yani o da şöyle tuttu. Hani 3-1-3-2 olabilirdi. Maç baskıya girebilirdin orada. Baskı hissedebilirdin. Oralarda çok kritik kurtardı. Ya da 4-2, 60'da da 4-2 olabilirdi maç.
1: Tabii tabii.
0: Ve takım zaten paniklemeye yer arıyor. Çok, panikleme çok, alanı açılırdı yani.
2: Bugün çok iyi performans gösterdi.
0: Bugün çok iyi
2: gerçekten.
1: Biz, yani biz Greenwood maçın oyuncusu seçtik Migros Amel'le, ama ya tabii ki parantez de açıyoruz Ederson performansına. 6 kurtarışla tamamladığı için.
0: Greenwood, Ederson, Asensio derim ben.
1: Son, yani evet. Asensio da
2: kendi adına. Asist. Ederson için iç sahada yapıyor olması çok daha iyi. İç sahada böyle bir performans.
1: Tribünle de hakeza yine bir.
2: Tabii o kurtardı mı tribün ister istemez bir havaya girer. Ama ben
1: peki şeyleri de konuşalım Oğulcan. Yani burada hani bir pozisyon var. İzleyiciler hatırlayacaktır. Skriniar'ın hücuma kalktığı. Hatta pası Genduzi'ye attı ve %100 bir şekilde hücuma gitti. Yaklaşık 1,5-2 dakika sonra geri dönebildi. Maç önce anlayında konuştuk. Yani oyuncular artık çok yoruldu. Bacaklarında artık pranga varmış gibi bir yorgunluk söz konusu. Ligin henüz ikinci maçı oynanmış iken bizim bunu konuşuyor olmamız çok ciddi bir SOS değil midir?
2: Ama işte devre arasında söylediğimiz gibi bir ayda 7. 90 dakikası. Şükrün yarın. Hatta artık maçların 100 dakika olduğunu düşünürsek neredeyse, bunun kolay kaldırılabilecek büyük olduğunu düşünmüyorum. Geçtiğimiz sezonu sakat bir şekilde tamamlayan. Belki yani şeyi de bilmiyoruz ya. Şimdi Asensio gibi Skriniar da aslında ağır bir sakatlıktan çıktı. Abi belki bu oyunculara haftada böyle bir gün antrenmanlarda izin veriyorlar. Ya da daha hafif çalıştırıyorlar.
0: Yapıyorlardır kesin.
2: Yani onu da bilmiyoruz ya. Bir noktada yenilenmeleri gerekiyor. Bazı oyunculara bu konuda bir şey geçildiğine eminim yani. Ake.
1: Olmalı da bu arada.
2: Şimdi Ake'yi bir aydır bütün maçlarda 90 oynatıp bütün antrenmanlarda en üst

0: tempoda çalıştırmazsın.
1: Ya çalışırsa
0: Yapılıyordur
1: hata vardır.
0: zaten.
1: Tabii. Sakatlanır zaten.
0: Yapılıyordur. O yüzden bu yorgunlukların bu noktada çıkması, abi gerçekten kamptan çıktıktan
1: Şey
0: sonra
1: söyleyelim bence
0: tempoyu
1: abi. Biz
0: yürümek
1: maç
0: çok
1: önü
0: zor.
1: programda söyledik. İzlemeyen vardır.
0: Vardır
1: Bayağı
0: belki
1: bir
0: tabii.
1: seyir izleyicimiz. Abi Sıdıkı Şerif Coventry'ye gitti ve Coventry'den çıkan rapor bizim seviyemize ulaşması için 2 haftaya ihtiyacı var dedi. Ve Sıdıkı Şerif full
0: Antrenman
1: geçirdi
0: kaçırmadı.
1: kampı. Yani topuk yaylası,
0: İlk
1: avuç
0: geldi.
1: her yere gitti. Şimdi bu durumda senin dediğine şöyle geliyorum. Škriniar da belki hazır değil. Yani Fenerbahçe'de bence ciddi bir atletik performans departmanı sorunu var. Benim gördüğüm. Bence bugün de takım, dikkat
0: Tabii
1: et,
0: bugün de var
1: çok
0: canım.
1: çabuk düşüyor takım
0: Evet.
1: fizik olarak. Yani orada gençler de var, onlar da düşüyor.
2: Fenerbahçe Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.

0: Bu bir tekrar yayındır.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: 4-2'lik galibiyet var. Maç sonundan itibariyle Fatih Demirkol'la başlıyoruz. Fenerbahçe'yi Fatih Demirkol'la konuşacağız. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle. Kaldığın yerden devam et lütfen ve son yorumunu alayım ben senden bu konulara ilişkin. Toparlamanı alayım. Ardından puanlamaya geçeceğiz 10 dakikalık bölümde Fatih Demirkol.
3: Kısaca toparlamak gerekirse Fenerbahçe kalitesiyle, kaliteli oyuncuların bireysel yetenekleriyle kazanıyor. Bu bir avantajdır. Zor günlerde ne olursa olsun maçı kurtarabilmek bir avantajdır. Bunu cebe koyalım, bir kere bunu söyleyeyim. Ama diğer taraftan Fenerbahçe için tehlikedir. Çünkü o oyuncular tutukluk yaparsa, o oyuncular o gün o kaliteyi ortaya koyamazlarsa ya da o kaliteyi ortaya koymalarını engelleyecek bir organizasyonla karşılaşırlarsa Fenerbahçe'yi çok acı maçlar bekler. Ya bu ciddi bir tehlike. Bu bir. İki, Fenerbahçe çok ağır savunma hataları yapıyor. Yani önde baskı yapmayı planlayan ama yapamayan bir takım Fenerbahçe. Önde baskı dediğiniz şeyde öndeki alan oyuncuları, yani bir kere üçüncü bölge oyuncularından bahsediyorum. Hücumda merkez santrfor ve kanatların ön alan baskısına, presine katkı vermeleri lazım. Arkadan gelecek olan Gendouzi'yi, Kante'yi ön alandakilerin de tamamlaması, desteklemesi lazım. Şimdi Fenerbahçe'de şu an için söylüyorum. Diri kalmak adına Vedat Muriç ön alan baskısına destek olmuyor. Greenwood hiç destek olmuyor. Asensio destek olmuyor. 3 tane oyuncunuz ön alanda eğer baskıyı bırakırlarsa siz sürekli olarak orta alanda top kaybedersiniz ve bu akşam Konyaspor'un da yaptığı buydu. Oradaki baskıdan çok çabuk kurtulup orta alanda çok fazla top çevirdiler. Hatta maçın en başında penaltıya kadarki süreçte çok da umutlulardı ve topu çevirerek Fenerbahçe'yi koşturmaya çalıştılar. Bunun için ciddi çaba sarf ettiler ama kaliteleri yetmedi. Sonuç itibariyle son bölümde de Ederson kalitesi gerçekten de takımı ayakta tuttu. Özellikle Asensio Greenwood kalitesiyle, Muriç kalitesiyle golleri buldu Fenerbahçe ama takım savunması adına sinyaller, çok olumsuz sinyaller verdi, alarm verdi. Ederson da bu akşam harika bir maç çıkararak Fenerbahçe'yi oyunda tuttu. Eğer Konyaspor performansı, Konyaspor karşısındaki savunma performansını Fenerbahçe daha kaliteli takımlar karşısında gösterirse, savunma performansı bu kadar kötü olursa, örneğin Lyon gibi, Fenerbahçe'nin canı yanabilir. Bu nedenle buna dikkat etmek lazım.
2: Fenerbahçe'de oyuncu ilerlemek isterim. Biraz da oraya da bakarım ama senin ekleyeceğin, senin ön plana çıkaracağın farklı bir detay var mı diyeyim. Fatih Demirkol maç sonuna geldiğimizde, maç sonu bölümünde Fenerbahçe'nin bu galibiyetinde ve Lyon maçına da baktığımda biraz değerlendirdik ama o kısımdan
3: Ederson,
2: bakarak.
3: Ederson küskün gitmişti. Ederson'un özellikle tribünlerle ciddi bir sorunu olmuştu geçen sezon ve
2: şimdi güzel hani, görüntüler veriyor değil mi?
3: Evet, ne olacak diye hep soruyorduk. Yani bunu çözmek lazım bir şekilde. Tribünle Ederson'u barıştırmak lazım. Ama şu anki görüntüler konunun halledildiğini gösteriyor. Bu akşamki performansından sonra tribünler onu alkışladı. O da tribünlere gitti, üçlü çektirdi. Bu küskünlük bölümü bitmiş oldu. Buna ihtiyacı vardı Ederson'un da, Fenerbahçe'nin de. Çünkü Fenerbahçe'nin birinci kalecisinin kim olduğu hep kafalarda soru işaretiydi. An itibariyle bugün için söylüyorum, artık Ederson tekrar kaleye döndü. Psikolojik olarak da burada olduğunu gördük onun. Artık oyuna odaklandığını gördük. Benim hep söylediğim şey şu. İşte tribün yuhaladı, eleştirdi, bilmem şu oldu, bu oldu. Ya arkadaş, bunlarla uğraşmayın. Kerem de çok yapıyor bunu. İşte diğer futbolcular da beni yuhaladılar. Ya topunu oyna. Sen başarılı olduğun zaman, git çıkıp o formayı hakkıyla temsil ettiğin zaman bütün kulüplerin taraftarları, sadece Fenerbahçe için de söylemiyorum, bütün taraftarlar sizi bağrına basacak, alkışlayacak, omuza alacak, işte size istediğiniz o sevgiyi gösterecek. Yani hem top oynamayacaksın, işini yapmayacaksın, çok saçma sapan şeyler yapacaksın, hem de herkes sizi alkışlayacak. Yok böyle bir dünya. Yani bu akşam da görüyoruz ki Ederson'un o kadar nazı niyazı, ağlaması, zırlaması boşunaymış. Fenerbahçe taraftarı bak güzel oynadı, biraz konsantre oldu. İnsanlar onu alkışladılar. Bu akşam da Ederson'un geri döndüğünü gördük, bu da önemli.
2: Fenerbahçe'de bunları konuşuyoruz. Sarı lacivertlerin evinde rahat galibiyet aldığı bir akşamdayız. Fatih Demirkol'la değerlendiriyoruz ve değerlendirdiğimiz noktada 0212 273 10'dan mesajlarınız da bizler için kıymetli diyeyim ve hızlıca Fatih Demirkol, biraz şöyle son noktaya yaklaştığım kısımda seninle konuşacağımız bölümde oyuncu oyuncu ilerleyip puanlamaya geçelim isterim. Ederson'u konuştuk ama bir yorum bir puan dediğimde Ederson için ne dersin?
3: 9. Yani bu akşam yapılması gereken her şeyi yaptı. Şu anlamda sadece savunma açısından bakmamak lazım. Oyun kurulumu olarak da ne kadar fark yarattığını gördük bu akşam. Aynı zamanda Ederson'un ne kadar güven verdiğini de gördük. Yani işte oyun başlangıcında da oyun sıkıştığı zamanlarda da çok rahat geriye pasta büyük bir soğukkanlılıkla Ederson oyunu yönlendirebildi. Bu çok önemliydi. Çünkü Fenerbahçe'nin özellikle son dönemde savunma oyuncularının geriye bakıp güven alabildiği performanslar görmüyorduk. Mert fena başlamamıştı sezonu ama Ederson farkı çok önde. Oyun başlangıçlarında çok akıllıca oyunu başlattı. Ön alandaki pres hatlarını kırdı. Merkez orta sahaya çok net paslar attı. Ve bu şekilde Fenerbahçe'nin oyun kurulumlarına yardım etti. O yüzden 9.
2: Peki Fenerbahçe'de Şikriniar ve Ake ile stoper tandemiyle devam ettim. Fatih Demirkol 4-1'lik Konya galibiyetinin ardından Greenwood'un 2 gol, Muriç Vasensio'nun 1'er golle 4-2'yi 4-1 dedim ama 4-2'yi getirdiği 4-2'lik bu galibiyet sonrasında Fenerbahçe'de Şikriniar ve Ake ikilisini nasıl değerlendirirsin? En güvendiğim ikiliydi ama hani belki 4-2'nin bu farklı galibiyetin, ki son dakikalara dek de 4-1'di hatırlayalım, bu farklı galibiyetin de etkisiyle Şikriniar ve Ake kısmında biraz hani geride kalan, gölgede kalan bir performans düşüklüğü gördüm diye yorumlarım ama sen ne dersin, hem yorum hem de puanlama açısından?
3: Aynı. Fenerbahçe'nin burada ciddi sorunları var. Tandemde paylaşımlar konusunda, zamanlama konusunda ve hamle konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Siz Konyaspor'un attığı iki gol değil de kaçırdıklarına bir bakmak zorundasınız. Çok net gol pozisyonları verdiler. Ceza alanı içinde çok net buluşturuyor, çok rahat buluşturuyorlar rakibi. Buna bir çözüm bulunması lazım. Bir de yani bu ikilinin önünde Kante ve Gendouzi gibi iki usta oynuyor. Yani nasıl bu kadar hata yapılıyor anlamıyorum. Böyle devam ederse büyük sıkıntı ama herhalde çözerler diye tahmin ediyorum. An itibariyle çok güven vermiyorlar.
2: Puan olarak Şikriniar Ake tarafında biraz daha detaylandırdık yani, ama arkada kaldı. Brown dedim yani, sol bekte. Arşi Brown.
3: Brown şeyde iyi. Yani oyunun temposunu yükseltme konusunda iyi ama o da çok arkaya adam kaçırdı. O bölge hep tehdit oldu. Konyaspor'un hep oradan gelip tehdit oluşturduğu bir bölge oldu. Fenerbahçe'nin sol beki değil Brown. Ama yani elde de bu var. Osterwold'i de gönderiyor yönetim anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla Brown'la devam edilecek. Levent girdikten sonra daha çok servis içeri yapılmaya başlandı. Böyle bir sol beki ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Belki ilerleyen dönemde Levent formayı alacak ama burada Levent'in de çok çabuk sakatlanmak gibi ciddi bir sorunu var. İnşallah onu toparlar ve daha güçlü kalır.
2: Semedo'dayım. Bekte sağ tarafta.
3: Daha iyiydi, daha güvenliydi bu akşam ama önde yakalandığında hep arkaya çok çabuk oyuncuları kaçırdı. Mesela ilk yenen golde arkaya oyuncu kaçarken Semedo kaçırıyor. Orada adamını kaçıran o. Koli onu görüyor, onu kerteriz alıyor ve top çıkmadan önce onun yanından sprinte başlıyor. Uyuyor Semedo. Bunlar önemli sorunlar. Ama hücuma katkı açısından oyunun başlangıcında çoğu zaman onu istasyon olarak kullandılar. Oradaki ustalığı açısından iyiydi, fena değildi. Hatalarıyla birlikte bu akşam yine de oyuna katkı sağladığı için 7 verelim.
2: Devam ediyorum. Fenerbahçe'de Gendouzi Kante orta alanıyla sürdürüyorum.
3: Kante'nin ne yaptığı çok belli. Yani standardı çok belli. Gendouzi de aynı şekilde.
2: Herkesin değişiyor. İyi ya da kötü günü oluyor ama Kante'nin bir 3-4 maçtır sürekli aynı performansını ve katkı veren, koparan, mücadele eden performansını görüyorum. Ben mesela.
3: Karşılarken çok iyiler. Buna zaten Türkiye'nin üstünde standartları olduğunu söylememiz lazım. Fakat oyun kurulumunda özellikle 2. 3. bölge bağlantısında, yani şöyle tarif edersek rakip ceza alanının yayı var ya, yay ön şey ceza alanının sahasının ön bölümündeki yayla orta sahanın rakip ceza alanına bakan yayı arasındaki bölgeyi bir türlü dolduramıyorlar. Yani biraz geride kabul edip oraya merkeze bitirici paslar, hani Asensio'yu orada topla buluşturmak, efendim Greenwood'u orada topla buluşturmak gibi böyle ince işleri yapmaktan ziyade daha çok rakibin de baskısıyla kanatlara doğru dönmek zorunda hissediyorlar ve bu Fenerbahçe'yi çok zaman kaybettiriyor. Biraz garantiye oynuyorlar, onlar da haklılar. Ama o bölgeyi çözmesi lazım Fenerbahçe'nin, yoksa atak geliştirme konusunda ciddi sorunlar yaşıyor sarı lacivertler. Bu akşam 4 gol atmışken bunu söylüyorum bu arada. Dolayısıyla Kante Gündoğdu'yu karşılarken iyi ama önde mutlaka bir pas istasyonu istiyorlar, arıyorlar ve öne topu taşıma konusunda çok garantiyle oynuyorlar. Garantiye göre oynuyorlar.
0: Fatih Demirkol'la değerlendiriyoruz ve Kante Gündoğdu'yu konuştuk. Asensio dedim. Tabii puanlama açısından da unutmayalım. Yorumluyoruz ama Fatih Demirkol.
3: Asensio fiziksel olarak bence hazır değil. Ama onun söylediği ben oynadıkça açılırım. Hı-hı. Tamam, doğrudur. Kendisi de şu anda fiziksel olarak nerede olduğunu biliyordu. Çoğu zaman biz kısa mesafe sprintlerde çok eksik kaldığını gördük. Anaerobik dayanıklılıkta ciddi eksikleri var. Bunu görüyoruz, anladık. Bunun için mutlaka çalışıyordur, çalıştırıyorlardır. Biraz zamana ihtiyacı var. O geçen yılki Asensio'yu yakalaması için biraz zaman geçecek belli ki, ama çok usta. Yani topu biliyor. Ve çok sihirli iki tane ayağı var. Çok güzel ara paslar, derinlemesine paslar ve gol vuruşunu bu akşam gördük. Yani oralarda usta olduğunu gösterdi. Tabii Türkiye Ligi'ndeki o az önce bahsettiğim kalitesizlik, yavaşlık, slow motion hal, savunmanın sürekli adam kaçırması ve dikkatsizlik, organizasyon bozuklukları, bu tür oyuncuları çok öne çıkarıyor. Asensio da Türkiye'nin üstünde olduğunu bu akşam bir kez daha gösterdi.
0: Puanlama olarak tabi çok bir şey söylemiyorsun Fatih Demirkol.
3: Yani 7-8 diyelim.
0: Kante, yani Gündoğdu, Asensio, Brown, bunlar da puanlamayla ilerlemedin. Sadece yorumla ilerledin.
3: Evet, 7 diyelim. 7
0: peki.
3: Diyelim.
0: Greenwood, Kerem'deyim. Kanatlardayım.
3: Greenwood farklı konumlandırıldı bu akşam. Yani ön alanın her yerinde oynadı. Bu Fenerbahçe'nin yeni çözümü bence. O yüzden beklentinin de üstüne çıktı. Gol de attı. Dolayısıyla 9 verelim.
0: Kerem'deyim.
3: Kerem çok uğraşıyor da Kerem bir türlü kafasındaki o duvarları yıkamadı. Bence bakış açısını değiştirmek zorunda. Çok enerjik. Savunmaya yardım ediyor, ön alanda çırpınıyor, topu aldıktan sonra çok şey yapmak istiyor ve her şeyi aynı anda yapmak istiyor. Ve her şeyi yapmak istiyor. Böyle bir oyun yok, böyle bir futbol yok. Yani bunu Messi de yapmıyor. Yani dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Messi de yapmıyor. Şimdi burada ne lazım? Kerem'in bence bakış tarzını değiştirmesi lazım. Ve şöyle bakmalı olaya. Onun bir rolü var. Kerem topu alır, sonra çok çabuk paylaşır. Bu rolü kabul etmek zorunda. Yani 3 kişinin arasından geçemezsin. Günümüz futbolu buna izin vermiyor. Zaten öyle bir tekniğin de yok. Yani işte ben her seferinde alayım topu, 3 kişinin arasına dalayım, onları çalımlayayım, gideyim tek başına gol atayım, bir göstereyim şu tribünlere Kerem'in kim olduğunu göstereyim falan. Artık bunları bırakması lazım. Kendi de yoruluyor, izleyeni de yoruyor. Bir noktadan sonra insanlar tepki de veriyorlar. Ona da bozuluyor, daha çok geriliyor. Halbuki iyi topçu Kerem. Yani sadece basitçe, çok basitçe, en basitiyle, işte Johan Cruyff'un söylediği, futbol çok basit bir oyundur ama zor olan basit oynamaktır. Ya şu zor olanı bir başarsın artık, basit oynasın. Çok iyi topçu, onu göreceğiz ama ısrarla en zoruna gidiyor. İşte ben Aragonez'le, rahmetliyle çalışma şansı bulmuştum. O dönem böyle sağ kenarında antrenman devam ederken ikide bir dönüp bize şey derdi. Hı hı. Yani niye bu kadar zorluyorlar derdi. Hep kızardı böyle. Niye zorluyorsunuz? En basiti var, yanındakine ver. Git iste, al. Bir daha ver, bir daha al. Yani vermeden alamazsın o topu. Bir türlü anlamıyorum falan derdi. Ve hep şey derdi böyle yemeklerde falan sohbet ederken. Ben siz Türkleri anlamıyorum. En zorunu bir şekilde buluyorsunuz ve onu zorluyorsunuz. Sonra başarısız olunca küsüyorsunuz. Ya zaten onu yapman mucizeye kalmış. Niye zorluyorsun falan diye kızardı. Hep kulaklarımda onun sesi var. Yani böyle Kerem'i her gördüğümde klasik bir Türk topçu diyorum yani. En zorunu bulup en zorunu deniyor. Başaramayınca da küsüyor falan yani. Anlamsız.
0: Peki. Fatih Demirkol, çok kısa bir süremiz kaldı. 30 saniyelik. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda o zaman.
3: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar. Fatih Demirkol'la konuştuk. Onunla değerlendirdik ki Emre Eren'e döneceğim şimdi. Emre Eren'le maç sonu klasiğimizi gerçekleştireceğiz. Fenerbahçe evinde 4-2 ile kazandı. Bir dinleyicimizin deyimiyle plakayı yazdı. 42 diyor. Ve Çanakkale'den selamlar diyor Borayhan. Emre Eren'e dönüyorum. Emre Eren'le bir maç sonu klasiğini gerçekleştiriyoruz. Ve maç sonu klasiğini gerçekleştirdiğimiz anlarda konuşacağımız birçok oyuncu, birçok detay var karşılaşmada. Fenerbahçe iyi değildi. Konya çok kötüydü. Haftaya yine eleştiriler başlar demiş. Benzer bir mesaj daha var. Berk, bu akşam Fenerbahçe tam iyi oynamadı. Yer yer iyi oynadı. Umarım hafta arası tur atlar. Samsunspor maçında 3 puan alır. İyi yayınlar demiş. Emre Eren ne diyor peki? Emre Eren benzer düşüncede mi yoksa yok Fenerbahçe iyi oynadı, çok da eleştirmemek gerekiyor dediği bir düşüncede mi? Emre Eren'e sormak isterim. Hoş geldin, selamlar.
3: Hoş bulduk sevgili Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şükür kavuşturana mı diyorsun Emre Eren?
3: Aynen öyle kardeşim ya, aynen ya. Peki. 8 dakika gecikmeli aradım bu akşam.
0: 8 dakika rötar var. Emre Eren tabii bu aralar çok uçak git gel yapınca böyle uçakların rötarını bizden, hırsını, hıncını bizden çıkarıyor.
3: Senden sonra da bir arkadaşıma sözüm var. Evet. Çünkü oraya çıkacağım. Ondan dolayı yani.
0: Tamam, yoksa... işin esprisi abi. Çok teşekkür ediyorum katılman için. Katılımın için bir yayının daha var. Fenerbahçe için hızlıca yorumunu alayım. Gevezeliğim tutmasın, sözü sana bırakayım.
3: Valla Fenerbahçe ilk 45 dakika özelinde gerçekten beğendim. Açık ve net söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'de önemli silahlar var ya. Yani skoru değiştirebilecek önemli oyuncuları var Fenerbahçe takımının. Ya bunlar sahneye çıktığı zaman Fenerbahçe'nin karşısında bence hiçbir Anadolu takımının duracağını düşünmüyorum. Açık ve net söyleyeyim. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ı burada kutlamak lazım. Tebrik etmek lazım. Özellikle Asensio üzerinde çok durdu sezon başından beri. Herkes gider Asensio kalır söylemleri vardı. Artı Ederson gibi bir kalecinin değer verilmesi gerektiğini, bu savunmayla çok doğru işler yapabileceğini savunan bir başkan vardı. Mason Greenwood gibi özel bir transferi gerçekten Türkiye'de bizlere izlettiren bir sayın başkan Aziz Yıldırım vardı. Yani o yüzden ben bu galibiyeti Aziz Yıldırım ve ekibine yazıyorum. Net söyleyeyim. Fenerbahçe doğru yolda. Önemli oyuncuları var. Biraz silkelendikleri zaman, biraz tempo yaptıkları zaman, biraz ön alan baskısı yaptıkları zaman rakipleri ne hale getirdiklerini herkes gördü. Onu söylemek lazım. Ama ikinci yarı özeline baktığımız zaman kaleci Ederson'un gerçekten devleşen bir 90 dakikası vardı. Yani 4 tane net kurtarış çok kolay bir hadise değildir. Geçen sene bu kadar seyirci tarafından tenkit edilen bir kalecinin özellikle iç sahadaki oynadığı ilk lig maçında bu kadar önemli bir performans sergilemesidir. Bence bütün Fenerbahçelileri çok mutlu etmiştir. Onu söylemem lazım ama Asensio'ya parantez açmam lazım. Sezon başından beri Asensio ile uğraşanlar bugün herhalde bununla alakalı neler düşündüklerini çok net ortaya çıkartmışlardır. Asensio bu takımın en değerli ve en önemli oyuncusudur. Hiçbir zaman Asensio kenarda kalamaz. İster formda olsun ister formda olmasın hiç önemli değil. Asensio'nun orada olması o üçüncü bölgedeki yaratıcılık özelliğini sahneye çıkartması demektir. Onu söylemek lazım. Yani Asensio defterini kapatsınlar, Asensio'ya sahip çıksınlar. Asensio'nun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu ve üçüncü bölgede Fenerbahçe'ye ne kadar katkı verdiğini bu akşam herkes görmüştür herhalde. Onlara söylemek istiyorum. Yani Asensio ile ilgili yok işte oyunun savunma yönünü işte yapmıyormuş falan. Ya savunma yönünü falan kimse beklemiyor Asensio'dan. Asensio skor değiştirebilen, skor üretebilen, Fenerbahçe'ye katkı verebilen, 4 golde de pay sahibi olan en büyük oyunculardan biridir. O yüzden Asensio bir tarafa, Fenerbahçe'deki diğer yabancı oyuncular bir tarafa diye düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ama Fenerbahçe takımını kutlamak lazım. Özellikle Ake'nin performansı, yani Gendüzi'nin performansı, Greenwood'un performansı, Asensio'nun performansı, hatta 3 tane oyuncu öne çıkartabilirim bu 90 dakika tamamında. Bence 3 tane oyuncu çok özel bir şekilde sahneye çıkmıştır. Asensio, Greenwood ve Ederson. Bunlardan hangi birini seçerse seçsin insanlar, ama bunlar Fenerbahçe'ye çok büyük katkı sağlayabilecek özellikle oyuncular. Yalnız şuna dikkatimi çekmek istiyorum. Dün akşam Galatasaray deplasmanda oynadı. Erzurumspor maçında güle oynaya 4-0'lık bir skorla geri döndü. Bugün Fenerbahçe iç sahada 4 gol attı. Belki 7 gol atabilirdi. Belki 4 gol yiyebilirdi. O başka bir şey, tartışabiliriz bunları, ama bu sene özeline baktığımız zaman bu sene şampiyonluğun anahtarını kim çözecek biliyor musun sevgili Berk? Derbi maçlarını kazanan çözecek. Onu net söyleyeyim. Yani Anadolu takımları her ne kadar saygı duyduğumuz, saygı gösterdiğimiz takımlar olsa da büyük takımlarla arasında çok ciddi uçurum farkları var. Onu bu akşam bir kez daha gördü. Bütün futbol severler gördü. Yani bu sene böyle Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u çok ciddi manada etkileyecek takım sayısı çok fazla değil, onu söylemem lazım. Takımlar, şöyle söyleyeyim, her takım şampiyonluk için mücadele edecek, özellikle dört büyük takım. Ama burada dört büyük takımın derbilerde oynayacağı futbol, alacağı sonuçlar bence şampiyonluk yolunda en büyük adım olacağını düşünüyorum. Yani baktığımız zaman, oyun geneline baktığımız zaman, Fenerbahçe yani taraftarıyla birlikte ön alan baskısını doğru yaptığı zaman neler yapabileceğini bugün bence Türkiye'de herkese göstermiştir. Ben camianın taraftarını kutlamak istiyorum. Açık ve net söyleyeyim. Yani Lyon maçındaki o performansı ve bu maçtaki takımına o kadar 12. adamlık görevini çok layıkıyla yapan bir Fenerbahçe taraftarı vardı bugün sahnede. Onlar biraz silkelendikleri zaman, biraz takımlarına inandıkları zaman, oyuncularına güvendikleri zaman skorun ne olabileceğini çok net bir şekilde görmüşlerdir onlar da. Bence bu sene lig güzel bir lig olacak. Önemli bir lig olacak ama büyük takımlarla Anadolu takımları arasındaki uçurum farkının her geçen gün arttığı da günlerden geçiyoruz. Onu da net söylemem lazım.
4: Dakika ve skor devam ediyor. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Dakika ve skor devam ediyor.
3: Yani böyle gelip Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'nin sahasında yenmek falan çok kolay değil. Beşiktaş'ı gidip Beşiktaş'ın sahasında yenmek çok kolay olmayacak. Trabzonspor ona keza, Galatasaray ona keza. Yani baktığımız zaman dört büyük takımlar evet çok değerli ve önemli transferler yaptılar. Önemli işler yapabilecek kapasiteyi burada bizlere gösterdiler ama baktığımız zaman Anadolu takımlarında düşüş her geçen yıl bir tık daha fazlalaşıyor. Geçen yıl da bunu zaman zaman hissetmiştik ama bu yıl biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Mesela Konyaspor takımına baktığım zaman geçen seneki Konyaspor takımı evet birkaç takviye yaptılar. O takviyeleri çok fazla oyunun ilk bölümünde kullanamadı sevgili hocam İlhan Polut ama baktığımız zaman o kalite farkının ne kadar sahaya yansıyabildiği bir 90 dakikayı biz izlemiş olduk. Ben Fenerbahçeli futbolcuları, teknik heyeti ve özellikle Sayın Aziz Yıldırım Başkanı bu galibiyetten dolayı ki burada da çok ciddi bir sinyal verdiğini görüyoruz. İşte Vedat Muriç gibi önemli bir santroforun Fenerbahçe'ye kazandırılması. Arkadan Lukaku'yu çok beğendim. Mesela yani son 20 dakika evet Fenerbahçe 4-1'lik bir skor önünde Konyaspor karşısında devam ederken orada Lukaku'nun o baskıları, o cezalarının içindeki o golü istemesi de Fenerbahçe adına sevindirici taraftı diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin gerçekten bu kadro yapılanmasıyla birlikte yolunun çok ciddi ve uzun bir yol olduğunu, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu bu akşam net bir şekilde ispatlamıştır. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'na da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Çok ters bir pozisyondu. Çok ciddi bir sakatlık yaşadığını düşündüm ama şükürler olsun ki hastaneden gelen ilk haberin bilincinin açık olduğu, herhangi bir probleminin olmaması da tabii Türk futbolu adına ve Fenerbahçeliler Kerem Aktürkoğlu adına da çok sevindirici bir haber olduğunu düşünüyorum. Yani takımlara baktığımız zaman sevgili Berk, önemli takımlar önemli transferler yapmışlar. Mesela Mason Greenwood, yani o kadar golü koklayabilen bir oyuncu, evet atmış olduğu iki golde de performans anlamında vuruş tekniklerine baktığın zaman iyi gözükmese de ama o işin içinde hep var. Mesela Asensio'nun o yaptığı ortada mesela arka direkten arka taraftan gelip Vedat Muriç'in önüne geçip kafayı vurmaya çalışıyor ve orada bir penaltı kazandırıyor. Penaltıyı doğru kullanmıyor ama top önüne düşüyor. Yani bazı oyuncuların gol vuruşlarındansa bazı oyuncuların böyle golü koklama şekilleri çok önemlidir. Bence Mason Greenwood Fenerbahçe'nin en değerli oyuncularından biridir. Yapılan en büyük transferlerden biridir. Bu senede ligimizde ve Avrupa'da bence ses getirecek bir transfer olduğunu da çok net bir şekilde
0: bugünkü
3: 5 günde bize göstermiştir.
0: Bugünkü galibiyette net olarak Mason Greenwood farkı mesela. Bu kadar iyi kesinlikle bir galibiyet konuşuyor. İyi dediğim skor anlamında iyi konuşuyorsan mesela.
3: Kesinlikle. Ya bir de mesela hani Mason Greenwood top ayağını aldığı zaman taraftar her an bir pozisyon bekliyor kendisinden. Son derece haklı taraftar. Çünkü o kadar çabuk adam eksiltebilen, o kadar oyun görüşü çok önemli bir transfer olduğunu da çok net bir şekilde
5: şekilde bize yansıttı. Ben Fenerbahçe'nin doğru yolda olduğunu düşünüyorum ama tabii ki savunma anlamında, takım savunması anlamında çok ciddi sıkıntılar yaşadığını da gördük. Şimdi mesela Konya Spor takımına baktığımız zaman özellikle içeride Rize Spor takımına kaybeden bir Konya Spor takımı vardı. Ben Fenerbahçe'ye karşı biraz daha gol pozisyonlarında daha önemli işler yapabileceğini düşünüyordum açıkçası bugün. Ama baktığımız zaman Fenerbahçe takımı skoru eline aldıktan sonra bazen oyuncularda şöyle bir problem olur. 4-1'lik bir galibiyet sonrası biraz zafer sarhoşluğunu yaşar oyuncular. İçeride orada pozisyon almalarında çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirler ki bunu son 30 dakikada Konyaspor değerlendiremedi. Açık ve net söyleyeyim 3 tane 4 tane gol pozisyonları vardı. Mesela Fenerbahçe burada takım savunmasına ve savunma güvenliğini koruyabilecek antrenmanları çok fazla yapması lazım İsmail Kartal'la birlikte. Çünkü bu tarz takımlar evet bugün belki skor alamadılar ama bu tarz hatalar yaptığınız zaman burada fişi çeken de çok önemli oyunculara sahip Anadolu takımları da var. Tabii ki onu da söylemek lazım. Yani o yüzden Fenerbahçe biraz burada kendini çek etmesi lazım. Biraz oyun konsantrasyonunu daha yükseltmesi lazım. 4-1'lik skora aldanmadan 0-0 şeklinde oynaması lazım. Yani ben şampiyon olmak istiyorum diyorsa, özellikle iç sahada maç kaybetmeyeceğim ben diyor ise bunlara mutlaka çok ciddi bir şekilde kulak vermesi lazım. Özellikle İsmail Kartal'ın bu konuda eksikliğini çok ciddi bir şekilde yapacağı antrenmanlarla, yapacağı o konsantrasyon konuşmalarıyla, ki bunlar çok önemli ve özel oyuncular, bunlara aşılayabilir. Ama günün sonuna baktığımız zaman net bir galibiyet, hak edilmiş bir galibiyet, güzel bir galibiyet Fenerbahçe camiası için oldu. Şunu söylemek istiyorum sevgili Ver. Önümüzdeki hafta çarşamba günü biliyorsun Fenerbahçe'nin tarihi bir sınavı var, Lyon maçı. Ya belki Fenerbahçeliler bana biraz kızacaklar. Belki bana bu konuda biraz derdenişte bulunacaklar ama ben Fenerbahçe'nin sağlıklı bir iş yapabilmesi için Şampiyonlar Ligi'nde olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim.
2: Farklı bir görüş.
5: Tabii, çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kalmak tabii ki çok değerlidir. Tabii ki çok önemlidir. Çünkü 18. yıl sonunda Şampiyonlar Ligi'ne kalmak da önemlidir bir camia adına. Fakat Fenerbahçe'nin bu sene en büyük ideali ve isteği Sayın Başkan Aziz Yıldırım tarafından sezon başında söylenmiştir. Biz bu sene şampiyon olacağız. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa bence Şampiyonlar Ligi'ne değil de UEFA'ya gitmesi Fenerbahçe adına çok daha değerli ve önemli olur. Tabii ki şöyle söylemem lazım. Aslında bir futbol sever olarak benim Şampiyonlar Ligi'ne gitmesini çok tasvip etmen lazım ama Şampiyonlar Ligi'nde o kadar dev takımlar ve önemli oyuncular var ki, yani orada 16'ya kalmak çok büyük bir başarı arz edilebilir ama hani 8'e kalırsa burada bir sıkıntı yok, fakat 16'nın altındaki turlarda elenirse bence Fenerbahçe adına, özellikle ligdeki performansı adına biraz düşüş yaşayabilir, onu net söyleyeyim. Ama UEFA'ya kaldığı takdirde Fenerbahçe'nin yolu çok uzun. Bu kadro kalitesiyle birlikte hem ligi hem şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu ve UEFA'da da çok değerli ve önemli işler yapabileceğini de söyleyebilirim. Bu benim kendi görüşüm. Sakın bana hani şey yapmasınlar, hani Fenerbahçe ile alakalı hani negatif bir şey söyledim demesinler. Benim bu kendi görüşüm. Çünkü Fenerbahçe takımı Şampiyonlar Ligi'nde olduğu zaman o çatırtılı maçların, o tempolu maçların içinden çıkacak. O tempolu maçlardan çıkarken de oynayacağı derbilerde yani zaman zaman problemler yaşayabilir. O da Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda biraz zayıflatabilir. Onu ne söyleyeyim. Ama Fenerbahçe UEFA'ya gittiği takdirde hem UEFA'yı hem ligi son derece konsantrasyonu yüksek bir şekilde götürebilir diye düşünüyorum Berk. Bilmiyorum, senin düşüncen belki benim gibi değildir ya da Fenerbahçeli taraftarların düşünceleri benim gibi değildir ama ben Fenerbahçe'nin selameti adına olur diye düşünüyorum UEFA'ya gitmesi.
2: Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa da 8 maç oynayacak, UEFA'ya kalırsa da 8 maç oynayacak. Aradaki fark ne abi demiş, yapmayın gözünüzü seveyim demiş.
5: Aradaki fark orada Şampiyonlar Ligi'ne kalan takımlarla UEFA'ya kalan takımlar arasında çok ciddi farklar var. Onu söylemek lazım. Şampiyonlar Ligi'nde o 8'e kaldığı maçlar çok önem arz eden kaliteli takımlarla oynayacak.
2: Bir baskıdan bahsediyorsun sen. Baskının da ligi etkileyeceğinden bahsediyorsun.
5: Mutlaka etkileyebilir ama şöyle de düşünüyorum. Bak, şuradan da geri de dönebilirim. Fenerbahçe camiası uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne kalmaması camia adına büyük bir sıkıntı. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kaldığınız zaman çok ciddi bir gelir elde edebiliyorsunuz. Hani burada kulüp ve teknik heyet tarafı tabii ki bunu çok isteyeceklerdir. Ama burada bir takım şeylerden tercihte bulunmak lazım. Yani bir takım mesela Fenerbahçe 20-25 milyon euro para alacak diyelim Şampiyonlar Ligi'nden, ama şampiyon olduğu zaman o sponsorlarla birlikte o kazanacağı paranın çok daha fazlasını kazanabilir diye düşünüyorum. Tabii ki gönlümüz, arzumuz, isteğimiz Fenerbahçe takımının Şampiyonlar Ligi'ne kalması. Yani sadece Fenerbahçe orada yoğun ve ağır takımlarla enteresan mücadeleler edeceği için şampiyonluk yolunda acaba sıkıntı yaşar mı yaşamaz mı? Benim söylemim bu. Onu söylemek istiyorum yani.
0: Peki. Diğer tarafta gelen mesajlar da var. Oraya da döneceğim ama sana böyle biraz puanlama yapacağımız, oyuncu soracağımız kısma da döneceğim. Yusuf evet. Bey der ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa takviyeleri daha güçlü olur. Algı yapmayın lütfen. Galatasaray bunu başarabiliyor. Fenerbahçe'ye gelince mi yapamaz oluyor demiş. Emre Eren'i dinledikten sonra ben Fenerbahçe maçı yerine başka maç mı izledim diye düşünmeye başladım. Galatasaray'ı izleriz sonra Şampiyonlar Ligi'nde demiş Öcal Bey. Sana burada tepki var Emre Eren. Destekten çok.
5: Canları sağ olsun. Önemli değil benim. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Kendi düşüncemi söylüyorum. Fenerbahçe'nin bugün bence gerçekten iyi bir futbol oynadığını, o taraftarıyla birlikte bütünleştiğini, o gollerde o sevinçleri çok doğru yaşadığını da söylemek lazım yani. Onu söyleyeyim yani. Hani bununla ilgili bir tepki varsa canları sağ olsun. Benim için sıkıntı yok. Ben sadece bir futbol görüşü olarak Fenerbahçe takımının hani UEFA'ya gitmesi Fenerbahçe adına daha faydalı ve hayırlı olur. Çünkü şimdi şunu söyleyeyim. Taraftara şunu sormak lazım. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidememek mi? 12 yıl sonunda şampiyon olabilmek mi? Burada bir karar versinler yani.
0: Ama yönetim de Şampiyonlar Ligi'ne de gideceğiz, şampiyon da olacağız parolasıyla geliyor. Bir yılda bunları yapabilmek adına buradayız diyor.
5: Tabii bir şey söyleyeyim mi sana? Böyle bir düşünceleri varsa zaten, ki vardır.
0: Vardır.
5: Bu takımı onun için kurdular. Tabii ki vardır. Tabii ki burası ben saygı gösteriyorum ama iki kulvarda da aynı performansı sergileyebilirsen ne mutlu Türk'üm diyene var ya. Yani Fenerbahçeliler de şunu diyebilir. Ne mutlu Fenerbahçeliyim diyene olabilir yani o zaman.
0: Peki.
5: Onda bir sıkıntı yok ama ben o performansı, o tempoyu o iki tarafta da çok sağlıklı bir şekilde götürebileceklerine çok net inanmıyorum. Galatasaray'ın da aynı şekilde. Bak Galatasaray için de aynısını söylüyorum. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne bu sene gitmesi bence ligde Galatasaray'ın çok büyük sıkıntılar yaşamasına neden olacak, onu söyleyeyim.
0: Emre Eren, döndüm oyunculara, Ederson dedim. Kısa bir yorum ve bir puanlama dedim. Sana sözü bıraktım.
5: Ederson 10 üzerinden 9 aldı bence bugün. Maçın oyuncularından biriydi. Özellikle ikinci 45 dakikada maçın oyuncusunu seçin diye soracak olursan Ederson bence birinci oyuncuydu. Ederson çok büyük bir kaleci. Kendi rüştünü ispatlamış ve Premier Lig'de gerçekten önemli işler yapmış bir kaleci. Ondan bahsediyoruz. Evet, geçen sene çok büyük sıkıntılar yaşasa da bu sene Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın inandığı kadar büyük bir kaleci olduğunu net bir şekilde bize gösterdi.
0: Şikriniar Ake ikilisinde bugün problemler var gibiydi sanki. Sözü sana bıraktım.
5: Valla özellikle oyunun ikinci yarısında son 25-30 dakikalık periyotta çok ciddi hatalar yaptılar. Maçın ilk yarısını düşünmesek, ikinci yarıyı düşünsek ikisine de 4 veririm 10 üzerinden ama ilk yarıyı da koyduğumuz zaman 7-7 ikisi benden 7-7 aldılar.
0: Beklerde Brown ve Semedo için neler düşünürsün Emre?
5: Aslında Semedo bence maç genelinde önemli bir performans sergilediğini düşünsem de golde çok ciddi bir hata yaptı. Orada çok eksik yakalandı Fenerbahçe ve orada kademede çok büyük problemler yaşadı. Yani o yüzden ben 10 üzerinden 6 veriyorum Semedo'ya.
0: Arşi Brown?
5: Valla Arci Buran Fenerbahçe'nin sol beki mi değil mi halen daha kimse karar veremedi. Onu net söyleyeyim. Osterwold olsaydı bugün bence Osterwold oynardı ama hani oyunun atak bölümünde defansif anlamda evet zaman zaman doğru duruşlar yapsa da Fenerbahçe halen daha istediği sol bek performansını bir türlü bu arkadaştan alamadı. Ben 10 üzerinden 6 veriyorum.
0: Orta alanda Kante ve Gendouzi'ye geldim Emre Hanım.
5: Valla Gendouzi'nin bir stili var. 10 üzerinden 7'nin altını oynamamaya gayret gösteriyor geçen seneden beri. Bence önemli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin orta sahasına dinamizm katıyor. Ben gene 10 üzerinden 7 veriyorum kendisine. Kante'ye de 10 üzerinden 7 verebilirim. Zaman zaman o orta sahada Fenerbahçe'yi çok doğru bir şekilde savunma anlamında güvenliğini arttıracak bir oyun oynadılar ilk yarı 45 dakikada. Ama ikinci 45 dakikada tabii her bölgede çok ciddi problemler yaşadılar. Ama ona rağmen ben ikisine de 7 veriyorum.

0: Orta alanda Asensio ile devam ettim.
1: Vallahi Asensio Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncuların en başında geliyor. Yani Asensio ile ilgili işte yok koşmuyormuş, etmiyormuş falan bu söylemleri bence herkesin bırakması ve Fenerbahçe camiasına başarılı olması için çok ciddi bir destek vermesi lazım. Burada taraftarı kutluyorum. Fenerbahçe taraftarı özellikle Lyon maçında Asensio'yu onlar soktular oyuna. Onu net söyleyeyim. Yani bağırarak Asensio'nun bu takıma ne kadar büyük hizmetler verebileceğini bilen Fenerbahçe taraftarı var. Bilinçli bir Fenerbahçe taraftarı var. Bugün de kazanılan maçta bence takımın en iyisi ve en değerlisi olması bağında Fenerbahçeli taraftarları bu konuda kutlamak lazım. 10 üzerinden 9 veriyorum Asensio'ya.
0: Kanatta Greenwood ve Kerem'i izledik. Greenwood'la başlayayım.
1: Vallahi Greenwood Fenerbahçe için çok özel bir oyuncu. Skoru değiştirebilen, tabelayı her an değiştirebilecek özelliğe sahip olan bir oyuncunun Fenerbahçe aidiyet duygusuna da çok yakın bir oyununu gördük bu akşam. Lyon maçında da bunu yaşamıştık. Bu maçta da Fenerbahçeli taraftarlar da bunu yaşattılar. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum.
0: Kerem Aktürkoğlu için neler söylersin ve puanlamanı?
1: Kerem Aktürkoğlu bir türlü o kadar şans verilmesine rağmen o istenilen seviyeye bir türlü gelemiyor ama geldiği gün Fenerbahçe'ye çok ciddi maçlar kazandıracağından eminim. Onu söylemek istiyorum. Ciddi bir sakatlık yaşadı. Gelmiş geçmiş olsun kendisine. Ya 10 üzerinden 7 verebilirim bugün Kerem'e.
0: İleride bugün Fenerbahçe'de Vedat Muriç'i konuştuk. O da golle tanıştı. Sadece gol de değil, asistini de yaptı. 2 gole katkısı vardı Vedat Muriç'in.
1: Vallahi Vedat Muriç Fenerbahçe için değerli ve önemli bir oyuncu. Zaten böyle bir oyuncu olmasaydı yani ne Aziz Yıldırım ne teknik heyet bunun kararını verirdi. Bence önemli bir oyuncu. 69 dakika sahada kalmasına karşın o atletizmine yavaş yavaş kavuşuyor. Fenerbahçe'ye çok katkı sağlayacak. Özellikle yan toplarda Fenerbahçe'nin en büyük silahlarından biri olacağını düşünüyorum. Ama bugün baktığımız zaman biraz daha performans bekler miydim? Beklerdim. Çok fazla fizik olarak hazır değil, ona yoruyorum ama Vedat Muriç bence bu takımın değişilmez oyuncularından biri olacak. Yani Lukaku mu Vedat Muriç mi dediğin zaman Vedat Muriç bir tık daha önde ama ikisinin atletizmi de son derece 90 dakikaya uygun ve elverişli olduğu takdirde Lukaku'nun da bence Fenerbahçe'ye çok ciddi yarar sağlayacağını düşünüyorum. Ben Vedat Muriç'e 10 üzerinden 7 veriyorum.
0: Sonradan oyuna giren oyuncuları biraz da 90 dakika boyunca izlediğimiz ya da büyük bölümünde izlediğimiz oyunculara nazaran haksızlık olmasın diye genelde sormam ama öne çıkaracağın farklı bir isim var mı sonradan oyuna giren İsmail Yüksek, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Lukaku, Bartu Elmaz gibi isimler arasında?
1: Vallahi çok fazla oyunun içerisinde hani Levent'e bir şey diyemem, İsmail ama oyun gücüne güç katmaya çalışıyor. O dinamizm, o enerjisi Fenerbahçe'ye her zaman lazım. Tamamlayıcı anlamda o Gündüz'ü Kante ikilisinde bir problem yaşadığı takdirde İsmail Yüksek'e çok ciddi güvenilecek bir Fenerbahçe kurgusu var. Önemli bir oyuncu. İyi işler yapıyor. Tabii biraz daha performansını arttırması lazım ama Lukaku'yu da beğendim. Açık ve net söyleyeyim. Yani Lukaku oyuna girdikten sonra en azından o savunma güvenliğini kaybetmiş takımın Konyaspor'un o ceza alanının içinde çok ciddi gol aramaları da bence Fenerbahçeliler adına sevindirici bir nokta olduğunu düşünüyorum. Yani bunlara puan vermeyeceğim ama ilerleyen haftalarda bunların hepsi Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilecek önemli oyuncular yani.
0: Peki. Emre Eren, teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda. Teşekkürümle beraber.
1: Sevgili Berk, bu hafta Galatasaray'ın yüzü güldü deplasmanda. Fenerbahçe içeride sıkıntısız bir maç kazandı. Konyaspor'da ligimizin önemli ve dirençli takımlarından biri. Çok net bir galibiyet aldılar. İki camiayı da kutluyorum. İnşallah darısı yarın Beşiktaş'ın başına diye düşünüyorum. Yarın Trabzonspor'un içeride bir Başakşehir maçı var. Akşam 21.30'da da Alanya deplasmanında Beşiktaş'ın Alanyaspor'la bir maçı var. Ben ama büyüklerin bu hafta puan kaybedeceğini çok düşünenlerden değildim. Yani birkaç gün önce yapmış olduğum bu yorumlardan artık büyük takımlara baktığımız zaman Anadolu takımlarını çok rahat yenebilecek seviyede oyunculara sahipler. Çok değerli transferler geldi bu sene. Önemli transferler geldi. Yani biz de onları izlerken keyif alıyoruz. Sadece taraftarlara keyif versinler. Tabii hak edenin kazandığı bir lig olsun istiyorum. İstiyoruz daha doğrusu bir futbol sever olarak. Ama ben şampiyonluğun çok erken konuşuyorum ama ikinci hafta ama derbilerden geçeceğini çok net söyleyebilirim. Derbi performanslarını çok doğru kullanan takımın şampiyonlukta bir adım önde olduğunu söylemek istiyorum. Yarın diğer takımlarımıza da başarılar diliyorum.
0: Ben de sana muhalefet olayım abi. Burada Anadolu takımlarının iyi iş yapacağını düşünüyorum. Sen de şimdi tabii içinden diyorsun ki bana muhalefet olmadığın bir yayın zaten olmaz senin de. Ol bakalım
1: zaten
0: diyorsun.
1: Olmaz senin muhalefet olmadığın bir yayın olmaz. Hemen şey gibi çıkarsın yani üste çıkarsın. Sen şimdi Anadolu takımların bu büyük takımlara özellikle deplasmanda çok problem yaşatacağını düşünenlerden misin?
0: Abi deplasmanda göreceğiz onu. Sen dünün Erzurum deplasmanına kanma. Bir Gençler Birliği'ne de hani tamam kanma. O da bir kaza gibi görüyorum ama diğer deplasmanları bir düşün bakalım oturda yani. Samsun deplasmanı, Göztepe deplasmanı.
1: Takımını beğeniyorum. Samsun,
0: bak aynı şeyi söyledik mesela. Göztepe dedik aynı anda farkında mısın?
1: Bak Göztepe takımını beğeniyorum. Niye? Sistem takımı. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde 1 lira borcu olmayan bir kulüp. Yabancılara satışı gerçekleşmişti hatırlayacak olursan 2 sene önce. Ama baktığımız zaman Başakşehir takımını beğeniyorum. Önemli bir kurgu, önemli bir takım. Samsun Spor takımını beğeniyorum. Bugün deplasmanda çok net bir galibiyet aldılar Rize Spor'a karşı. Onları da kutluyorum. Onlar da iyi takımlar ama deplasmanda özellikle büyük takımlara karşı yani biraz zorlanacakları bir yıl olacağını söyleyeyim sana. Açık ve net söyleyeyim. Bunu zaten ilerleyen haftalarda ben senin kafana kakarım. Sen merak etme sevgili.
0: Peki
1: kardeşim.
0: Bakalım abi. Yani geleceksin orada.
1: Yani orada kaybeden kazananı konuşuruz. Ama büyük takımlar bu yapmış olduğu transferlerle birlikte özellikle iç sahada ben çok zor yenileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim.
0: Ama yani Samsun yani Spor'un...
1: Büyük takımları böyle deplasmanda yenebilmek çok kolay bir hadise.
0: Puan almak açısından, puan kaybetmek açısından buralarda yani derbilerde de mesela Fenerbahçe'nin iyi giderken Galatasaray'la yarışırken Beşiktaş derbisinde 2 puan kaybetmesi Galatasaray'a yarayacak. Yine derbi belirleyecek işi ama şimdi burada Anadolu takımı da aynı şeyi yapabilir beraberlikle. Bunu çok gördük. Göreceğiz de Samsun, Göztepe, Kocaeli diyorum. Bunun yanına eklersen piyangodan bir Rize gelir. Rize maçlarını da Fenerbahçe için de zor olabileceğini geçen yıl gördük. Haricinde diğer tarafta Galatasaray için de zor olabileceğini yıllardır görüyoruz zaten.
2: Dakika ve skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Dakika ve skor devam ediyor.
0: Trabzonspor'u bunun, Beşiktaş'ı bunun işin içerisine girdi mi daha da farklı noktaya götürür. Yanlış bir şey söyledim mi diye teyit edeceğim. Rize Fenerbahçe'ye zorluk çıkartmıştı diye hatırlıyorum çünkü. Son maçta 2-2 berabere kaldılar. Bak yine Fenerbahçe iddialı olduğu dönemde evinde Rize ile 2-2 berabere kaldı geçen.
1: Valla bu sene o sene değil sevgili Berk. Herhalde sırtın açıkta kalmış dün akşam. Anlatabiliyor muyum yani? Günlerini örtü almamışsın herhalde. Bu sene o sene olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu sene baktığımız zaman yabancı oyuncuların gerçekten lige damga vurabilecek özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Mesela şunu söyleyeyim. Mason Greenwood, anlatabiliyor muyum? Lukaku, Ake, Vedat Muriç, bunlara Asensio, bunlara baktığın zaman Fenerbahçe'nin çok önemli gol silahları. Galatasaray takımına döndüğümüz zaman Barış Alper'i var, Yunus Akgün'ü var, Osimhen'i var, Leroy Sané'si var. Belki gelecek Patrakov diye bir transfer geldi. Kapalı kutu göreceğiz. Rusya Ligi'nde müthiş oynadı ama Galatasaray'da neler yapabileceğini göreceğiz. Beşiktaş takımına döndüğümüz zaman Vlahovic gibi de bir santrafor sahibi oldu. Bir kere çok değerli bir teknik adamı var, Vincenzo Italiano. Bence çok önemli işler yapacak diye düşünüyorum. Trossard gibi değerli bir oyuncu. Orkun gibi Türkiye'nin en iyi orta sahası. Böyle oyunculardan kurulu bir Beşiktaş kurgusu var. Kalede Nübeli var. Arkada işte Salih gibi değerli bir oyuncusu var. Trabzonspor takımına dönüyorum, bakıyorum Muhammed Salah gibi dünya yıldızı bir oyuncuyu kazandırmak çok kolay bir hadise değil. Baktığın zaman Onaçu gibi bu ligde gerçekten geçen sene destan yazmış bir santrofor var. Muki gibi önemli bir orta saha oyuncusu, Aral gibi çok deneyimli bir hale gelmiş Midtjylland'dan önemli bir oyuncu alındı. Yani baktığımız zaman bu takımlara karşı Anadolu takımlarının çok fazla böyle skor üretmekte zorlanabileceği bir lig göreceğimizi düşünüyorum. Net söyleyeyim çünkü 4-4 başladı bak. Anlatabiliyor muyum? Yani 4 Galatasaray, 4 Fenerbahçe. Yani öyle kolay değil. Yani gelip şimdi Galatasaray'ın sahasında yenebilmek, Fenerbahçe'yi deplasmanda Kadıköy'de yenebilmek ya da Beşiktaş'ı Tüpraş stadyumunda yenebilmek artı Trabzonspor da oyun bütünlüğünü, oyun birlikteliğini daha sahaya yansıtamadı. O takım birlikteliğini gördüğümüz zaman yani bu işler geçen seneki gibi kolay olacağını düşünmüyorum. Benim sadece fikrim ve görüşüm bu sevgili Berk.
0: Peki. Emre Eren, sen biraz sırtın açıkta kalmış dedin dün ama sen bence abi senin bu Anadolu takımlarının pürüz çıkarmayacağını düşündüğün bu sezon abi ben de şöyle yorumlayayım, sen de İzmir'desin, sürekli cırcır böceğiyle böyle gündüz saatlerinde yayına katılıyorsun, arkadan çok ses geliyor, böyle yazlık alan sesleri geliyor, o cırcır böcekleri abi seni çok hani kafa ütülemiş derler ya, senin çok kafanı ütülemişler ve hani biraz böyle oraya veriyorum bu yorumlarını, öyle söyleyeyim Emre Eren.
1: Göreceğiz bakalım önümüzdeki göreceğiz abi, hafta konuşuyoruz. Mesela ben sana şunu söyleyeyim, biraz seni fazla aldım bu hafta ama önümüzdeki hafta mesela Galatasaray Göztepe maçı kolay olur mu? Olmaz. Ama Galatasaray'ın çok favori olduğu bir maç. Samsun Spor Fenerbahçe maçı zor maç.
0: Şimdi sen o deplasmanın kolay geçeceğine mi inanıyorsun? Yani Samsun deplasmanının Fenerbahçe'de.
1: Bak, sen de herhalde benim söylediklerimi...
0: Abi dinliyorum, anlıyorum da. Yani hayır, Samsun ya, ama zaten ya, ama diyorum ki değil. Ama diyorum ki zaten Samsun Göztepe Kocaeli diyorum. Sen ona da itiraz ediyorsun be abi.
1: Ondan itiraz etmiyorum. Ben iç sahada Fenerbahçe'yi...
0: Tamam ama yine... Bir derbi etkisi yaratıyor mu Fenerbahçe'nin Samsun deplasmanında bir beraberliği? Mesela Fenerbahçeliler kızmasın da mesela derbide puan kaybetmiş etkisini alıyor mu Fenerbahçe? Anladım, geçen yıl şey, şey geçen hafta Gençler Birliği'ne yenilince aldı mı bu etkiyi? Mesela anladım, derbide arayacak belki o galibiyeti beraberlik.

0: Görürüz abi, görürüz.
1: Peki
0: olmaz,
1: abi.
0: Olmaz. Ben sana bir şey söyleyeyim. Önümüzdeki hafta Galatasaray Göztepe'yi yener. Fenerbahçe büyük bir ihtimalle Samsun'u yener ama zor maç, kolay değil. Beşiktaş içeride Çorum'u rahat yener. Ben sana söyleyeyim. Yani bu takımlar özellikle deplasmanda büyük takımlara karşı problem yaratamazlar kardeşim. Yaratamazlar. Fenerbahçe'nin olmuş transfer market değeri olmuş 332 milyon euro. Galatasaray olmuş 300 milyon euro. Beşiktaş olmuş 200 küsür milyon euro. Trabzon olmuş 200 milyon euro. Anlatabiliyor muyum? Yani 20 milyon euroluk, 30 milyon euroluk bütçelere kurulan takımlar bu özel oyuncuların karşısında önlem alamayacak pozisyonları göreceğiz. Göreceğiz. Ondan sonra da sen bana diyeceksin ki abi gelene 3 atıyorlar, gidene 4 atıyorlar, gelene 2 atıyorlar, gidene 5 atıyorlar diyeceksin. Ondan sonra benim sinirlerimi, katsayımı yükselteceksin. Ben de döneceğim, bugünü söyleyeceğim sana.
1: Abi zaten çok sessiz sakin, sessiz sakin yorum.
0: Çarşambadan söyledik diyeceğim sana.
1: Zaten sessiz sakin ilerleyen bir yayın vardı Emre'den. O yüzden böyle bir, o iyi oldu abi böyle. Ters düşmek iyi oldu, güzel oldu, tamam. Ben bunu ama yazdım kenara. Yani bu Anadolu takımları detayını verdiğin sözleri yazdım kenara. Birçok dinleyicimiz
0: bir
1: olana.
0: Atasözünü biliyorsun değil mi? Yaz tahtaya, al haftaya diye. Ben haftaya peki sana anlatırım hepsini kardeşim.
1: Abi haftaya değil, o kadar kısa değil. Biraz geçecek üzerinden bir göreceğiz Aralık'ı, Kasım'ı. Yani Ekim, Aralık. Yani oraları göreceğiz, oralarda konuşacağız. Belli zor bak, deplasmanlar sonrasında ya da evinde ağırladığı.
0: Bak bu kadro kaliteleriyle teknik adamlar hata yapmaz ise, bunlar oyun formatlarını doğru bir şekilde sahaya yansıtırlarsa dört büyüklerin haricinde
1: peki, tamam.
0: Şampiyonluk adayı bir takım çıkmaz, onu net söyleyeyim. Bu takımlar da birbirinden kopmaz ama iç sahada kazanılan maçlar her zaman artı yazar. Derbilerde kazanan, yani 4-6 tane derbi oynayacak her takım, tamam mı? Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. 6'da 4 yapan, 6'da 3 yapan, 2 beraberlik alan falan takımlar bence şampiyonluğun en büyük adayı olacak. Dördü de zaten şampiyonluğun en büyük adayı. İpi göğüsleyen takım bence derbilerin galibi çıkacak. Onu da söylemek istiyorum.
1: Peki. Teşekkür edeceğim.
0: İyi yayınlar diliyorum. Bu saatte de yani dinleyicilerimizi bu hareketlere soktuğumuz için de yani belki işte sinir kaslarımızı yükselttiği zaman böyle oluyor filmler. O yüzden belki de çok seviyorum. Kardeşim gibidir
1: beni.
0: Ama
1: sağ ol,
0: takılmadan abi da geçemiyor.
1: Abi yani takılmıyorum. Ben tamamen burada sana muhalifim. Hatırlatacağım Emre Eren. Hatırlatacağım Emre Eren. Söyleyeceğim ya. 35 dakika konuştun Emre Eren. 10 dakika sonra gideceğim dedin.
0: Hatırlatacağız. Peki, evet. Şimdi yani arkadaşlara da saygısızlık olmasın.
1: Abi aynen öyle. Yok, senden sonra kimse yok şu an. Teşekkür ederim.
0: Senden sonra kimse yoksa problem yok. İsmail Kartal'ın
1: var ama mecburen var ama İlhan Palut'un açıklamalarına gideceğim mecburen.
0: Hadi hayırlısı bakalım.
1: Teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Görüşmek üzere.
1: Sağ ol. Emre Eren'le konuştuk. Biraz da uzattık tabii. Bu arada İbrahim Yavuz çok kıymetli bir ismimiz, yorumcumuz. Aynı zamanda yorumcumuz olmasıyla beraber de iyi bir dinleyicimiz İbrahim abi. Orada bir teknik aksaklıktan bahsetmiş. Sizler de arabanızda dinlerken bir problemle karşılaşıyorsanız an itibariyle iletin lütfen. Hiçbir WhatsApp hattından mesaj gelmedi. İbrahim Yavuz'dan gelen bu ilk mesajı da ben hemen teknik birimimize Emrullah abi, Emrullah Gül'e, kıymetli Emrullah Gül'e aktarayım. Hızlıca orada bu görevi de hemen hızlıca yapmış, üstlenmiş olalım. Diğer tarafta dönüyoruz İlhan Palut'un açıklamalarına. Fenerbahçe'de İlhan Palut konuşuyor. İlhan Palut'un hemen ardından kim konuşacak? İsmail Kartal'ı bekleyeceğiz. İsmail Kartal konuşacak. Konya Spor Teknik Direktörü İsmail Kartal, İlhan Palut, hepsi birbirine karıştı. Düzeltiyorum, özür dilerim. Teknik açıdan o problemle ilgilenirken böyle kafa karışıklığı oldu. Hani yayın sonunda deriz ya sürçülisan olduysa affola. Tam da o noktadayız. Bir affedin efendim. Tekrardan başa sarayım. Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulunuyor. Hemen ardından İsmail Kartal'ın açıklamalarını bekleyeceğiz. Onu dinleyeceğiz. İlhan Palut'tayız.
2: Çok beni üzmüştü. Yani son dakikada bir penaltıyla kaybettik o maçı ama skordan çok oyun olarak varlık gösteremememiz beni çok üzmüştü. Bugün skordan bağımsız, evet, hem savunma yaparken hem de top bizdeyken artık bir takım kimliğinde olalım, lige başlangıç yapalım. Tekrar söylüyorum, skordan bağımsız olarak konuştuk maçtan önce. Maça geldiğimiz zaman evet, top bizdeyken planımız erken top kayıpları yapmamaktı. Çünkü Fenerbahçe kaybettiği toplardan sonra topu hemen çok kısa sürede geri kazanmak isteyen bir takım. Onların bu 3-5 saniyelik reaksiyonuna sağ

0: dakikalara karşılık vermemiz gerektiğini konuştuk. Ve Fenerbahçe topun arkasına gittiğinde, presleri kırıldığında da sabırla topa sahip olalım planı içerisindeydik. Bunlar dönem dönem gerçekleşti. Top Fenerbahçe'deyken birinci planımız önde baskıydı, adam adama eşleşerek. Bunu ne zaman yaptıysak sonucunu alabildik. Ama enteresandır, topun baskı yapmadığımız ve kompakt beklediğimiz anlar aslında takımlar için daha kolay savunulacak bölümlerken biz burada inanılmaz müdahalesiz kaldık, paylaşım yapamadık. Topun arkasında kalıp beklemenin belki de yetebileceğini düşündük böyle kaliteli ayakları olan bir takıma karşı. Bu bizim eksiğimizdi. Buna rağmen de yemememiz gereken golleri yedik. 4-2. Evet, aslında ya iyi sinyaller de aldım açıkçası. 4-2 yenilince bunları söylemek de biraz şey kaçabilir ama geçen haftaya göre takımım sahaya daha sağlam bastı, iyi yayıldı, pozisyonlar buldu ama önde baskıdan da memnunum. Memnun olmadığım tek bölüm topun arkasında savunma yaptığımız zaman, kompakt durduğumuz zaman ki vurdum duymaz halimizdi. Çok daha agresif olmalıyız, oyuncularıma da söyledim. Evet, artık çok erken iki maçta puan alamadık. İşte hemen üçüncü maç, artık kazanmamız gereken bir maç modunu çok erken bir şekilde açmış oluyoruz. Haftaya hazırlanıp çok daha agresif bir şekilde iç sahada kazanmak için çalışacağız.
1: Teşekkürler hocam. Soru cevap bölümü Abdülgani Bey ile başlayalım. Buyurun.
2: Demeç Gazetesi Abdülgani Çiçek, öncelikle geçmiş olsun. Konyaspor'un birinci golü, pardon, Fenerbahçe'nin birinci golünde faul iddiaları var. Özellikle penaltı tartışmalı pozisyonlar oldu. Hakem kararları ve penaltı pozisyonu hakkında neler söylersiniz?
0: Fenerbahçe'nin attığı penaltı mı?
3: Evet.
0: Ya Şikrin yanındaki %100 fauldü. Yani şeye bakmaya bile gerek duymadım yani. Topa bile bakmadan gitti. Direkt topun geleceği bölgeyi bilircesine saf dışı etti rakibi. %100 fauldü. O faul sahada kalabalıkta görülmemiş olabilir. VAR'dan dönebilecek kadar faul müydü ya da kurallar nedir, ona çok hakim değilim ama daha tekrarını seyretmeden net bir şekilde topla alakası olmadan rakibini düşürmeye gittiğini gördüm. Tabii kolay değil bunu VAR'dan çağırıp iptal ettirmek. İşte bir hafta önce olanlar oluyor, bilmem ne oluyor tekrar. Kolay değil, fauldü, faul. Net fauldü. Geçen haftaki penaltı da penaltı değildi. Bu arada onu da söylemiş olayım. Öyle penaltı olmaz. Onu da söyleyeyim. Penaltı pozisyonunda top Adil'in eline çarptı. Evet, bunu gördüm. Ama açıklık derecesini gerçekten görmedim. Ama ona kesinlikle bir şey diyemem. Penaltı olabilir. Tekrar da seyretmedim. iPad küçük. Orada çok anlaşılmıyor. Ama Şikrinler'in pozisyonu penaltı. Onun dışında hakem için çok zor bir maç değildi. Skor da biraz erken geldi. Özellikle 4-1 olan gol. Ondan dolayı da hakemi zorlayacak o Fenerbahçe'nin yan toptan attığı gol haricinde de bir pozisyon olmadı.
1: Halil Bey, buyurun.
4: Konya'nın Sesi Gazetesi ve Futbol Arena, Halil Mazer. Hocam, Blaş Kramer için transfer iddiaları bugün çıktı ama alt lig takımları için takımda düşünmüyor musunuz? Onunla ilgili durum nedir?
0: Yok ya, gördünüz bugün hatırı sayılır bir süre Blaş oynadı. Blaş kampta tam performansla çalışamadığı 1-2 periyot halinde sakatlıklar geçirdi. Hala hazırlanmaya çalışılıyor. Bugün de şans verdik. Değerli bir oyuncu ama bizim düşünüp düşünmememizden çok onun ileriye yönelik kontrat beklentisinin nasıl sonuçlanacağı daha önemli. O görüşmeleri yapıyor. İş biraz teknik değil de profesyonel noktada ilerliyor. Kontrat vesaire uzayacak mı, uzanmayacak mı? O noktalar konuşuluyor. İdmanımda oldukça teknik olarak kendi değerlendirmem içerisinde olacak alacağı süreler.
1: Buyurun.
5: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam, bugün Fenerbahçe hücumda çok etkiliydi ama savunmada da zafiyet gösterdi. Ederson maçın adamı.

0: Bunlarından biriydi. Bu kadar geçiş ucumu alabileceğinizi ya da bu kadar etkili alan bulabileceğinizi bekliyor muydunuz? Bu çalışılmış bir şey miydi yoksa Fenerbahçe'nin bugünkü durumuyla ilgili miydi?
1: Kesinlikle bekliyordum. İlker Özel'in de daha iyisini bekliyordum. Çünkü tabii İsmail Hoca bunlara eğiliyordur, eğilecektir. Fenerbahçe önde baskı yapmaya çalışırken baskıya çıkış şiddeti ve agresifliği aslında işte o Szymański, İsmail, Fred o takımdan biraz daha şiddet olarak düşük şiddette önde baskı yapıyorlar ve topla oynayacak zamanımızın olabileceğini biliyordum. Hele ki Fenerbahçe topun arkasına geçip işte Lyon maçında Talisca ve Muriç'le bugün Muriç ve Asensio ile 4-4-2 duruşunu gösterdiği zaman uzun pas rallilerine müsaade eden bir takım. Evet, pozisyonlar çok oldu. Tabii elimizde bir ölçer yok. 4-1 oldu maç. Biz pozisyonlar yakaladık. Fenerbahçe tempoyu mu düşürdü? Biz mi force ettik? Onun bir ölçeri yok ama bugün biz kesinlikle girdiğimiz pozisyonlara baktığımız zaman daha fazla gol atmalıydık. Tersinden baktığımız zaman da son derece basit goller yedik. Peki, iyi akşamlar.
0: Teknik direktörümüz
2: hocam, bir
3: tamam.
4: Ufuk kendi Cenab-ı Hak gazetesi. Hocam geçmiş olsun.
1: Teşekkürler.
4: Geçtiğimiz haftaya göre daha iyi bir Konyaspor vardı. 17 şut çeken bir Konyaspor vardı ama takımı daha fazla toparlanma süreci için milli arayı mı beklemeliyiz?
1: Hayatımda hiç sabır istemedim kimseden. Futbolda böyle bir lüksü yok. Tam istediğimiz gibi hazırlandık mı diye soracak olursanız hayır. Bu bizim bir arada ikinci aksiyonumuz. Birinci aksiyonumuz da Rize Spor maçıydı zaten. Yani bu takımla sıfır hazırlık maçı, bazen sakatlıklar, transferleri geldi ama onların takımla antrenman yapacak düzeye gelmeleri zaman aldı ve birlikte oyun ezberinden biraz uzak kaldık. Bir zaman vermiyorum ne kendime öyle bir zaman veriyorum ne de sizlerden, taraftarlardan öyle bir beklentim yok. Hemen bir sonraki maçı nasıl kazanırız diye çalışmaya başlayacağız. Dediğim gibi çok erken kazanmamız gereken bir maç öncesine geldik. Bunun için de hemen bir hafta sonra elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Ama son, şunu sorarsan en mükemmel halinize ne zaman gelirsiniz diye soracak olursan evet bir 20 güne ihtiyacımız var ama o süredeki sonuçları da buna bağlamayacağım eğer Allah korusun negatif sonuç olursa.
3: Son soruyu alıyoruz ve bitiriyoruz. Buyurun.
5: Ömer Çağrı Akdere Fotomaç. Tamam. Adil Demirbağ'ın takımdaki geleceğiyle ilgili soracaktım. Kulüp as başkanı Trabzonspor ve Başakşehir'den tekliflerin olduğunu ancak yetersiz olduğunu açıklamıştı. Şimdi son zamanlarda Fenerbahçe ile anılıyor. Herhangi bir somut görüşme oldu mu kulüpler arasında?
1: Hiç haberim yok. İnan yani oldu veya olmadı diyemem. Gerçekten hiç haberim yok. Zaten bir Başakşehir'den haberim olmuştu. Gerçekleşmedi. Onun dışında yönetim kurulumuz, futbol şubemiz hocam Adil için bir plan yapalım. Her an gidebilir. Alternatiflerine bakalım gibi hiçbir görüşme benimle yapmadılar.
6: İlhan Palut'un açıklamaları bu şekildeydi. Hızlıca İsmail Kartal'ın açıklamalarına dönüyoruz. O basın toplantısı düzenliyor ki İsmail Kartal'da durum nedir ne değildir, nasıl değerlendiriyor İsmail Hoca merak ediyoruz. 4-2'lik galibiyetin ardından bugünkü oyunu İsmail Kartal'dayız.
7: Gelişmeye daha devam ediyoruz. Daha eksiklerimiz var ve gelişeceğiz. Geliştirmemiz gereken de yerler var. Daha henüz yolun da başındayız ama sonuçta bu akşam kazandığımız için mutluyuz. Şimdi bugünden itibaren Lyon maçına hazırlıklarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
8: Selin Koca Türk Spor Dijital, siz de ifade ettiniz ama savunma özellikle ilk yarıda çok dağınık bir görüntü verdi ve Fenerbahçe birçok pozisyon verdi. Nitekim Ederson'un da skoru tutan kritik kurtarışları vardı. Savunma gücünü arttırmak adına ne gibi çözümler düşünüyorsunuz? Buna ek olarak arka dörtlüğe bir veya birkaç ekleme gelecek mi? Yönetimden bu yönde bir talebiniz oldu mu? Teşekkür ederim.
7: Yönetimden tabii ki görüşüyoruz. Transfer ekibimiz çalışıyor. Arkaya bir takviyemiz olacak. Kolay değil. 10 artı 4 kralı olduğu için 23 yaş altı oyuncu bulmak, transfer etmek çok zor. Bulduğunuz zaman da

0: bunların maliyeti çok yüksek. Maalesef tabii ki zor ama uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Ekip olarak hep beraber yönetimimiz bu konuda bayağı bir uğraş içerisindeler. Dediğim gibi eksiklerimiz var, daha gelişmemiz gereken yerler var ama henüz de daha işin başındayız.
1: Haber Global Samet Yılmaz. Öncelikle Ederson'u sormak istiyorum. Ederson yükselen bir performansı var, onu görüyoruz. Bunda etken ne oldu? Mason'da taraftarlar arasında olumlu bir etkileşim yaşandı. Bir de Asensio'yu sormak istiyorum hocam.
0: Asensio,
1: galiba sakatlanarak.
0: Asensio'yla göz göze geldik. İşaret etti bana. Ufak bir problemim var diye. Beni çıkart hocam dedi. Biz Asensio'yu sakatlık riski olduğu için oyundan aldık. Sağlık ekibi kendisini muayene etti. Yarınki MR sonuçlarına göre bir sağlık ekibimiz bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak. Ederson'a gelince, Ederson çok duygusal bir çocuk. Kendisiyle sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz. İki maçtır da güzel bir şey verdi bize. Reaksiyon gösterdi, güzel bir performans ortaya koydu. Ederson'la ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Her geçen günde tecrübesinden, onun yapmış olduğu kaledeki duruşu ve kurtarışlarıyla da bize güç veriyor. Bunun da farkındayız. Kendisine de şu anda sizin önünüze de teşekkür ediyorum.
2: Dakika ve skor devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Dakika ve skor devam ediyor.
1: Ali Teker Vole. Hocam bu sezon 23 yaş üstü 12 yabancı futbolcuya süre verdiniz. Kural gereği ona inmek zorunda. Oyun planı olarak ayrılacak iki kişiyi belirlediniz mi, yoksa ekonomik gerekçelerle bu kararı yönetim mi alacak?
0: Şu anda herhangi bir belirlediğimiz bir şey yok. Son ana kadar biz elimizdeki oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Yönetimimizde dediğim gibi herhangi bir maddi bir problem olduğunu sanmıyorum. Almış olmak için değil, gerçekten bize 23 yaş altında geldiği zaman faydalı olabilecek oyuncuların transfer edilmesi için bir çaba içerisindeyiz.
4: Gürkan Bey.
5: NTV Gürkanak. Özellikle bugün hücum aksiyonlarında çok ilerleme olduğunu gördük. Greenwood'u biraz daha özgür kullandığınızı fark ediyorum. Daha çok alanda görüyoruz. Çizgiye sadece basan bir oyun stili yok. Hem bunu biraz yorumlamanızı isteyeceğim, hem de Kerem Aktürkoğlu ile ilgili evet bir açıklama yapıldı. Durumunun iyi olduğuna yönelik, ama Lyon maçına yetişecek mi? Bununla ilgili bir bilgi var mı?
0: Kerem'le başlayalım. Kendisine öncelikle bir geçmiş olsun dileyim burada herkesin önünde. Daha arayamadım. Hastanedeymiş şu anda. Bilinci açık. Herhangi bir problem yok ama bu beyin sarsıntı protokolü 10 gün veya bir 15 gün oynayamama durumu olabilir dediler. O da yarın doktorların, sağlık ekibin kararıyla belli olacak. Onun için o yarın şey olacak. Öbür sorunuz? Greenwood. Greenwood'la her maçtan önce görüşüyoruz, konuşuyoruz. Antrenmanlarda da gerçekten sürekli yükselen bir grafiği var. Ona bu maçta birazcık daha özgürlük tanıdım. Neden? Çünkü Konyaspor oyunun belli bölümlerinde sahada adam adam oynuyorlar. Ama bu adam adama oynamanın kırılma anları var. O kırılma anlarını biz Greenwood'la yaptık, çözdük. Sadece bir yerde statik olarak kalmamasını, gerekirse içeri girmesini, birazcık daha serbest oynamasını, ona serbestlik tanıyoruz biz. O da bugün bunu gayet iyi yaptı. Onun için takıma da çok güzel katkı verdi. Bu şekilde devam edecek.
4: Erhan Bey, son soru olsun bu.
6: Erhan Alıroğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. Hocam, kısa süre sonra Lyon maçı var. Taraftarların umudu çok yüksek maç için. Bugün Lyon 11 farklı oyuncuyla oynadı Toulouse karşısında. Galiple geldiler. Sizin bu maç için söylemek istediğiniz ne var? Nasıl bir hazırlık bekliyor Fenerbahçe'yi? Çok kısa süre yine bir uçak seyahati. Belki hiç idman yapmadan tekrar maça çıkacak Fenerbahçe. Fenerbahçe bu turu geçecek mi?
0: Bütün ümidimiz bu turu geçmek tabii ki. Yani rakibimiz bugünkü lig maçında 11 tane oyuncusunu da oynatmayarak tamamen %100 rotasyonla maça çıktı. Ve maçı da 2-0 kazanmışlar galiba. Biz bugün elimizde bugün maçı kazanan oyuncularımızla birlikte rotasyon kaç tane oyuncu yapabiliriz? Çünkü sakat oyuncular var. Asensio, işte Talisca'yı dinlendirdik. Bu 10+4 kuralından kuralı olduğu için Kerem'in durumu hala belli değil. Eğer bu protokol 10 gün 15 gün oynamaması gerekiyorsa Kerem'i de oynatamayacağız o maçta. Biz gene her şeyden önce oyuncularımız da o maça kadar en iyi şekilde hazırlanıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya turu geçmek için oraya gideceğiz.
5: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
7: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın açıklaması bu şekildeydi. Teknik direktör İsmail Kartal maçtan sonra basın toplantısında böyle konuştu ve İlhan Palut ve İsmail Kartal'ı da dinledik. Yani itibariyle yayının da sonuna geldik. Maç özelinde maçı değerlendirdiğimiz, maçı ele aldığımız, Fenerbahçe-Konyaspor maçını detaylıca konuştuğumuz bölümde Fatih Demirkol'la Emre Eren'le konuştuk ve ardından İlhan Palut'u ve İsmail Kartal'ı dinledik. Ben Berk Sayar, sürçülisan olduysa affola diyeyim, hızlıca mesajlarınızı okuyarak teşekkür edeyim. Samsun Anadolu takımı olarak görmüyor Emre Eren herhalde demiş. Sizi unutsanız ben unutmam, Emre Eren hatırlatacağım bunu demiş. Peki. Abi tam İsmail Kartal'ın hak ettiği yere gönderdim. Konya Spor'a daha ne olsun demiş. Neyi gönderdin? Ne oluyor? Ne bitiyor? Belki şu an Real Madrid maçını tayin ediyorum. SP diye bir oyuncu almış. İleride tam Fenerbahçe'ye yakışacak futbolcu. İyi yayınlar demiş. İzmir'den İltuğ Güler'in mesajı. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şöyle hızlıca onu da bize yazmış dinleyicimiz, aktarmış. Berk selamlar kardeşim, taksiciyim, eve nasıl gideceksin, bırakalım seni demiş. Peki sağ olun, var olun. Koca yürekli Radyo Gol dinleyicilerimiz ve tüm mesajlarıyla bizleri yalnız bırakmadıkları gibi burada da böyle bırakmıyorlar ama düşündük tabii. Detaylar işte eve gidişle alakalı, gelişle alakalı artık. Sağ olun, var olun, çok teşekkür ediyoruz diyelim. Hatta ne yapalım biliyor musunuz, eve gitmek dedik. Hadi şunu yapalım. 0212-273-10-10 şu anda arayan biri olursa, iki telefon olursa alalım diyelim. Anında ama denk düşürürseniz 0212-273-10-10. Maçtan çıktık, hala trafikteyiz. Maçtan çıktık, hiç sorma, hem trafik geçsin hem de bir şeyler atıştıralım dedik. Köfteye tutulunca şimdi daha yeni dönebiliyoruz diyen ya da maçtan çıktık ama işte daha henüz yeni şuralardayız, bak biraz da tembellik yaptık, biraz da gezelim dedik diyen ya da hala trafikteyiz, ne gezmesi, nelerden bahsediyorsun Berk sen öyle, keşke geziyor olsak, trafik bir bitmedi diyen ve fikrini bize iletmek isteyen 0212-273-10-10'dan arayın ve alalım yayına. İki dinleyicimizi alacağım, iki telefon alacağım. 0212-273-10-10'dan bir telefon gelmesi halinde an itibariyle bizlere bunu da aktarayım. Şöyle hızlıca o sırada mesajlara da bakıyor olacağım tabii. 0212-273-10-10 üzerinden aramanız halinde iki dinleyicimizi son kısımda alacağımızı hatırlatayım. İsmail Kartal'ın açıklamalarını hatırlatayım. O sırada Asensio'nun ufak bir problemi var, sakatlık riski olduğu için oyundan aldık. Yarınki MR sonuçlarından sağlık ekibimiz açıklama yapacak dedi. Bu arada tabii inşallah benim burada uzun süredir kullanmadığım telefon attığımda da bir problem yoktur. Az önce de yaşamıştık ya ihtimal. Ama WhatsApp'tan değil. 0212-273-10-10'u arayın lütfen. 0212-273-10-10'u arayın lütfen. WhatsApp'tan aramayın lütfen. Diyelim ve şöyle gelen aramalara da bakalım. 49-28 bizi dinler ve bizi arar. Buyurun, hoş geldiniz. Selamlar, tanıyalım. 49-28 sesimi alabiliyor mu acaba? Düştü hattan. Peki. 17-07 bizi dinler. Neler söyler? 17-07 hoş geldin.
8: İyi geceler Berk.
7: Teşekkür ediyorum. Buyurun.
8: Seni dinliyoruz her maç çıkışı. Fenerbahçeli olduğumu da bildiğiniz için daha keyifli bir şekilde dinliyoruz.
7: Sağ ol. Her maç çıkışı dinliyor olamazsınız ama. Can Genç genelde dakika skorda. Ben böyle zaman zaman dakika skorda oluyorum. Yani Can'ı işte, dinliyorsunuz.
8: Sen denk geldiğinde tabii ki seni dinliyoruz.
7: Eyvallah, teşekkür ederim. Tanıyalım önce lütfen.
8: Onu da dinliyoruz. Onu da dinlememezlik yapmıyoruz tabii. Sağ ol. Radyo Gol dinleyicisiyiz ama sende ayrıca bir şeyimiz var. Fanatikliğimiz Burak da olsun.
7: Estağfurullah. Sağ ol, var ol.
8: Şimdi ismim Burak, İstanbul'dan katılıyorum. Zaman zaman da yazıyorum, sizle görüşüyoruz.
7: Sağ ol.
8: Tabii ki. Maç çıkışı işte, maçtan çıktık. Tabii bir gaflette bulundum. Birinci köprü yerine ikinci köprüden gideyim daha
7: yakın. Mesela bak, nasıl tahmin etmişim ama, farkında mısın?
8: Orada da bir yol çalışmasını unuttum ben tabii. Şu an onunla oradayım, Ataşehir'den. Bağlanmaya çalışıyorum evet. Çevre yoluna.
7: Evet. Bak orayı kullanmayayım ya. Ben de Avrupa tarafına. Beraber. Şimdi Avrupa tarafına geçeceğim. Avrupa tarafında yine aynı şekilde Mahmut Bey tarafına doğru gideceğim. Nereyi kullanmayayım?

0: Niye önermiyorsun? Şu an nerede kilit var?
1: Vallahi ben şu an Anadolu'dayım. Senin Mahmut Bey tarafını hiç bilmiyorum.
0: Peki orası, tamam. Oraya geçmiyorsun. Yanlış ya. Anlamadım yani.
1: Senin yolun açıktır.
0: Abi açık değil benim yolumda bak. Oraya da nazar değdirdin. Şu an orada Galatasaray yok. Stadyumunun oradan bir başlıyor trafik. Tam da benim gireceğim nokta. Oo, nereye kadar biliyor musun? Yani bu en az 6 kilometre trafik var. 4 Levent, 5 Levent
1: derken. Abi İstanbul'u çok taşıdılar. Oradan buraya, evet. Buradan oraya taşıyınca yolları da beceremediler. İşte evet. Böyle çekiyor herkes.
0: Evet, doğru.
1: Güzel, keyifliyiz işte, maçı aldık ama ben sabah şey dedim, hatta öğlen daha doğrusu, kaçtı hatırlamıyorum maçı da, bizim gençler de 4-1 yendi Konya'yı. Hatta dedim ki ya
0: kısaca, evet.
1: Büyüklerin başına, hı-hı, falan dedim. Öyle de oldu ama son anda işte Deniz Türk'ün golü olmayıydı, çok güzel olacaktı.
0: Evet.
1: Bir de seninle şeyinle belki dinleyenler oluyordur, duyanlar olur bilmiyorum. Bu maraton 3'teyiz biz. Altını, evet, göremiyorum ama ben şu Fenerbahçe altın taraftarından şikayetçiyim abi. Gelip orada oturmayın ya. Yani özellikle de Fenerbahçe altın oturmaması lazım. Neden biliyor musunuz? Bu mesela tabii ki gelen teknik direktörler falan, ya boğmamız lazım abi adam. Yani her türlü İlhan Poluk tabii şey yapmıyor, hani rencide edecek şekilde değil ama sonuç itibariyle bir uğultuyla şeyle bir bağlantı kesmemiz lazım. Hakemle bile çok rahat konuştu İlhan Poluk. Bu tabii sadece onun üzerinde değil. Yani gelen teknik direktörlerin çok rahat bir hareket etme alanı var maalesef o tarafta.
0: Evet.
1: Ya eskiden böyle değildi orası. Yani bir boğucu, peki, bir seyirci lazım. Buradan inşallah başkan duyuyordur Aziz Baba. O bizim derdimizi çözer. Veya işte Mahmut Usta.
0: Peki şunu soracağım. Başkan. Aziz Baba bizi duyuyordur dediğin, evet, noktada Aziz Yıldırımcı mıydın ilk etapta? Ki bunu da hiç sevmez Aziz Yıldırım tarafı mesela. Hiç kimse sevmez ama en azından Aziz Yıldırım'ı destekliyor muydun? Fikrin mi değişti yoksa öncesinde ne diyordun? Bugüne ne diyorsun yani, onu merak ediyorum.
1: Olayı var yani, nasıl diyelim bunu, Osmanlı'daki padişahlar gibi de düşünebiliriz. Hani
0: abi dünyanın kuruluşuna gitseydin çok şey yaptın.
1: Yani peki, tamam, olarak şey, Aziz Yıldırım gerçekten eski adamlardan deriz yani böyle. O eski adamlardan abi. Aziz Yıldırım futboldan anlayan, futbolun içinde olan, o ateşi şeyi, adamın işte yaşı maalesef ilerledi ama yani gerçekten onun gibi böyle ya bir futbolcu gibi hırslı, nasıl Gendüzü sahadaysa başkan da dışarıda, işte böyle olacak zaten takım, dedim bu olur. Yani 11 tane Gendüzü, 11 tane de Aziz Yıldırım olsa şeyde dışarıda biz götürürüz. Mahmut Uslu da severiz, kendisini de çok severiz. Yani böyle lazım abi. Yani Ali Koç, evet, şunu yaptı. Geldi 3 yıl şampiyonluk beklemeyin dedi. O 7 yıla çıktı. Orada da işte bir Ajax modeli falan geliştirmeye çalıştı. Finansman tarafını düzeltmeye çalıştı. İşte korona morona falan, adamın da şanssızlığı oldu ama.
0: Peki.
1: İşte Ali Koç'un tek dezavantajı şu. Hep üst düzey takıldı. Yani halka inemedi. Hep yukarıda mailleşti, kurumsallaştı. Ben eski çalışanıyım aynı zamanda.
0: Peki.
1: Biz de işten çıkar işte.
0: Toparlarsak yavaş yavaş.
1: Teşekkür ederim. O zaman iyi geceler diliyorum.
0: Teşekkür
1: çok
0: ediyorum.
1: Konuştum.
0: İyi yolculuklar. Estağfurullah. Çok konuşmak değil. Son kısımda iki bağlantı alayım istedim. Diğer dinleyicimizden görüşmek çalmayayım üzere istiyorum. Sağ olun, var olun.
1: Tamam, peki.
0: İsim neydi? Tekrardan olun, Burak mıydı?
1: Evet, Burak.
0: Peki, teşekkür ettim. Sağ ol, var ol. Programlarımızla ilgili detayları buradan WhatsApp'tan yazabildiğin gibi aynı zamanda Instagram Sayerberg'ten de takip ederek her daim bana iletebilirsin. Programlarla ilgili önerin, detayın ya da işte konuk önerin, bir eleştirin, olumlu olumsuz, bizi ileriye götürebilecek her detayı orada açığız. Oradan takip edebilirsin Instagram'dan da. Sağ ol, var ol Burak.
1: Peki, memnun oldum. Seviyoruz, teşekkürler.
0: Sağ ol, var ol. Selamlar, saygılar, sağ ol. Ve devam ediyoruz. Bir telefon da alacağım dedim. O telefonu da alacağız. Instagram Sayerberg'ten lütfen takip etmeyi de unutmayın diyelim. Madem öyle, 0507. Sonu öyle bitiyor. Selamlar. 0507 bizi duyar mı?
2: Ay, iyi geceler Berk Bey.
0: Teşekkürler. Hızlıca görüşünüzü alayım. Belki bir telefona da çünkü şans vereceğiz. Oradan çalmamış
2: olalım. Yok, uzatmayacağım ben. Maçtan, tamam, da çıkmadım. Ben Galatasaray taraftarıyım.
0: Ne dersin? Ne dersin?
2: Ya, ben sizi çok seviyorum. O yüzden bağlanmak istedim.
0: Sağ ol.
2: Çok efendi buluyorum. Yorumlarınızı çok olumlu, olgun buluyorum.
0: Estağfurullah.
2: Sadece bunları söylemek istedim.

0: Emeğinize sağlık. Ağzınıza sağlık. Dediğim gibi sadece Galatasaray taraftarıyım. Şunu sorabilir miyim size? Bu Sar transferi ile ilgili bilginiz var mı? En son ne noktada?
1: Sar transferinde iki Sar içinde Galatasaray'ın etkili olduğu, son anlara girdiği konuşuluyordu en son. Benim aldığım da buydu ama tabii ona biraz daha yarın bakacağız herhalde. Fenerbahçe gündeminden
0: peki,
1: bugün ne oldu diye bakamadım.
0: Bir şey merak edeceğim. Ben YouTube'dan videolarını izledim Sar'ın. Ya bir kanatta görüyorum, bir ortada forvette görüyorum. Bu adam kanat forvet mi? Düz santrafor mu? Tam mevkisi ne bu Sar'ın?
1: Sar'ın mevkisini soruyorsun. Sağ kanat diye biliyorum ben. Bakalım. Senegal'de.
0: Senegal'in evet. Attığı gol sayısı da hani bir santrafor kadar da gol atmış.
1: Evet, ağırlıkta sağ kanat evet. Ama sol kanatta da oynamış. Ama dediğin gibi yani şimdi orada Yunus'u, Kerem'i zaman zaman onda, hatta Yunus'u yine bu zamanlarda da onda değerlendirdiği gibi onu da değerlendiriyor demek ki. Onu görüyorsunuz ama forvet sağ kanat ağırlıkta olarak, bak dediğim gibiymiş. Baktım şu an.
0: Sağ ol. O zaman eğer Galatasaray bu transferi bitirirse kanat transferi olmayacak. Yani hem kanatta hem forvette kullanabilecek Sarı. Doğru mu anlıyorum?
1: Onu Galatasaray yönetimi doğru mu anlıyor? Ona, oraya sormak gerekiyor biraz. Çünkü Galatasaray yönetimi 3-4 aydır çok doğru bir şeyleri yürütebildiğini düşünmeyen taraftayım. Fenerbahçe taraftarı da Galatasaray, düzeltiyorum, Fenerbahçe taraftarının geçen yıllarda çektiğini, örneğin devre arasında çektiğini Galatasaray taraftarı bu sezon çekiyor. Giden oyuncular yok ama Galatasaray'da, en azından ona sevinin. Ben öyle derim size. Teşekkür ederim bu arada. Güzel cümleleri.
0: Bizimkilerde şu var. Bir tane adam alalım. İşte 2 mevkiyi de 3 mevkiyi de götürsün zihniyeti. Kadroda derinleşmemize engel oluyor bizim. Yani evet. Birkaç dönemdir bunu yapıyoruz biz. Bu zamana kadar götürdük ama her sene aynı olacak diye bir şey yok. Bir transfer yapıldığı zaman işte o adamı kanat, hem kanatta kullanırız hem forvette kullanırız. Ama Fenerbahçe kadar derinliğimiz yok şu anda bizim. Ben çok net onu görüyorum. Siz de görüyorsunuzdur mutlaka.
1: Yani Fenerbahçe kadar derinliği olmadığı zaten Fenerbahçe'nin tek avantajı burada bir yarıştan bahsediyorsak. Ben de siz gibi düşünüyorum ama bunu tabii biraz da süreç belirleyecek. Orada Emre Eren'le konuştuk az önce ama şunu ekleyeyim. Bana kalırsa Fenerbahçe tarafında ve Galatasaray tarafında yola devam edip etmeme, Avrupa'da devam ediyor olmak ya da Avrupa'yı ne kadar artık iddialı şekilde sürdürüyor olduğun biraz daha belirleyici olacak. Emre Eren'le biraz orada tartıştık, ters düştük ama hak vermiyor değilim bir noktada. Ama bu tabii elensinler, çabucak kurtulalım buradan anlamına gelmiyor. Neticesinde yine formaliteden de olsa taraftar baskısını hissettiğin, örneğin son 4 maça formalite çıktığın bir 8 maçlık Avrupa serüveninde taraftar baskısıyla sen bu kadar büyük bir Avrupa kulübüne böyle rezil bir skoru nasıl alırsın baskısı var takımlarda ve bu sebeple büyük baskıyla oynayacakları maçlara çıkıyorlar haliyle. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Farklı bir format çünkü bu. Öyle 4 maçlık, 5 maçlık, 6 maçlık işte bilmiyorum geçtiğimiz grup formatını ben arıyorum açıkçası Avrupa'da, onu söyleyeyim. Hem heyecan olarak hem de bu açıdan baktığımda. Son eklemek istediğim bir şey var mıdır diye sorayım ben o zaman.
0: Bir de sizin hangi takım çıktığınızı merak ediyorum ama.
1: Yani benim için kıymetli bir Galatasaraylı olarak çok seviyorum efendiliğinizi, yorumlarınızı önemli takip ediyorum dediğiniz kısım kıymetli. Niye biliyor musunuz? Çünkü Fenerbahçeliyim. O açıdan benim için çok kıymetli söyledikleriniz bir Fenerbahçeli olarak.
0: Hani bunu da objektif bir şekilde belli etmeden profesyonel yayın yapıyorsunuz. Gerçekten tebrik ediyorum size. Hiç anlamamıştım Berkley'cim. Bugüne kadar gerçekten anlamamıştım.
1: Teşekkür ediyorum. Bu benim için mutluluk, emin olun. Bugünün motivasyon kaynağı mesela. Sağ olun, var olun.
0: Eksik olmayın. Çok seviyorum.
1: Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sayar Berk'ten lütfen. Selamlar diyeyim.
0: Teşekkür ederim. İyi geceleriniz olsun. Hayırlı yayınlar.
1: Sağ olun. Bir telefon daha dedik, sözümüzü tutalım. 3 telefonla bitirmiş olalım. 22 değil. 25-63. 25-63 hoş geldiniz. Çok kısa, bu defa çok kısa, bir dakikada düşüncelerinizi alayım kapatayım. Sesimi alabiliyor musunuz?
2: Alıyorum kardeşim. Hayırlı akşamlar herkese.
1: Teşekkür ediyorum. Buyurun tanıyalım hemen hızlıca düşüncelerinizi alayım.
2: Kardeşim ben aşırı doyu Fenerbahçeliyim.
1: Evet.
2: Taksiciyim aynı zamanda.
1: Mükemmel.
2: Taksi şoförüyüm. Eski taksici olduğum için Aziz Yıldırım Başkan seçimde kaybettiği zaman Galatasaraylı arkadaşlar, çok müşterim ne diyordu? Aziz Yıldırım gitsin, Ali Koç kazansın diyordu. Duaları tuttu.
1: Peki.
2: Ama Aziz Başkan gitti, Aziz Başkan gittikten sonra Kadıköy'de, Fenerbahçe Kadıköy'de dahi Galatasaray'ı yenemedi. Bu otoriter bir şeyler. Ama şimdi başkanı benim güvenim sonsuz yani. Benim yaşım 56. Tahsis yapabiliyorum. Bu peki. Sene Fenerbahçe'nin şampiyonluğundan endişem hiç yok. Ama sadece tek korkum İsmail Kartal'dan yana olmaya başladı şu anda. O da niye oldu? İsmail Kartal'ın başarısı yok. 99 puan topladım diyor.
1: Peki.
2: Onu öne sürüyor.
1: Teşekkür edeceğim toparlarsak yavaş yavaş son kısımda.
2: Eyvallah kardeşim benim. Hayırlı geceler.
1: Selamlar, saygılar.
2: Canlı yayın aldığı için Aziz Başkan'a da aşırı selamlar. Başka söze gerek yok.
1: Peki, sağ olun.
2: Çok sağ olmadım. Hayırlı yayınlar.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Ve üçüncü telefonumuz. Sağ olun, sağ olun. Selamlar, saygılar. İyi yolculuklar, kazasız belasız diyelim taksici dostumuza ve abimize diyelim hatta. Ona da selamlarımızı iletelim. Üç ayrı telefon, tabii çok güzel telefonlar. Çok güzel düşünceler, fikirler. Sağ olun, var olun diyelim. Ve hemen hızlıca şöyle mesajları da okuduğumuzu görerek yayının sonuna geldiğimi hatırlatayım. Yarın tekrar görüşeceğiz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Selamlar, saygılar.

0: Kim ne dedi? Fenerbahçe Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Spor Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
1: Fenerbahçe taraftarı yani Ederson'un 6-7 kurtarış yaptığını düşündüğünde belki Fenerbahçe'nin çok zorlandığını, karşılaşmada çok büyük gitgeller olduğunu düşünebilir ama hani skorla da alakalı olduğunu düşünüyorum Murat abi. Yani ilk yarı 3-1 oldu. Fenerbahçe daha sonra 4-1 buldu. Zannediyorum ki hani Kerem Aktürkoğlu'nun o sakatlığından sonra hem tribündeki enerji hem Fenerbahçe takımındaki enerji bayağı bir çekildi.
2: Evet. Ya olabilir. Orada çünkü yaşanan hadise üzücü. Yani diğer oyuncuları psikolojik olarak da etkileyebilecek bir olay. Takım arkadaşlarını o halde görmek. Ben de Kerem Aktürkoğlu'na geçmiş olsun diyorum. İyi de istekli olduğu bir maçtı.
1: Çok da iyi oynuyordu bugün.
2: Yeni de çocuğu olmuştu. İnşallah hani eşinle falan böyle bir sıkıntı olmamıştır. İnce konular onlar çünkü. Ya 4 gol atmak çok güzel. Ama Kadıköy'de 2 gol yemek güzel bir şey değil. Bir de ciddi bir kaleci performansıyla. Yani bugün Ederson hakikaten benim hatırladığım Fenerbahçe kariyerindeki en iyi 4-5 maçı. Ya 4. ya 5. maçıdır bu. Hani sıralama yapmadan söylüyorum. 6 kurtarışı var yanlış bilmiyorsam. 7 oldu mu bilmiyorum ama kritik yer, kritik toplar çıkarttı. Hatta Deniz Türüç artık bunu da çıkartma be abi.
1: Yapma be abi.
2: Yapma be abi gibi bir şey dedi. Ya benim gördüğüm ya pozitif bir sürü şey sayarız ama benim gördüğüm en büyük negatif durum Fenerbahçe çok fazla pozisyon veriyor. Yani tabii ikili düşünüyoruz yani. Bundan sonra Lyon maçını düşünüyorum. Biz bu kadar pozisyon verirsek yani Lyon Konyaspor bugün Lyon komple rotasyon yani full kadro değişik oynuyor. 11'de 11 yaptılar ve en son 2-0 galipler deplasmanda o halde çok büyük baskı yedikleri maçta. Ama onun dışında bizim hani pozitif taraflar Greenwood'un performansı, Asensio'nun performansı, işte Ederson'un performansı,
1: Lukaku'nun
2: en azından sahaya çıkması, Vedat'ın golle buluşması, bunlar da önemli artıları Fenerbahçe'nin. Ya gelişiyor Fenerbahçe'nin oyunu o kesin ama gelişmeyen bölüm Fenerbahçe hala, geçen seneden beri gelişmeyen bölüm Fenerbahçe hala gol yiyor.
1: Ve
2: fazla gol yiyor. Pozisyon veriyor ve gol yiyor. Yani böyle nasıl diyeyim, hani maç 5-0 olup 2 tane yemiyor.
1: Evet.
2: 1-0 iken 1-1 oluyor. Tamam, sonra 4-1 iken son dakikada bir konsant ama çok da pozisyon veriyor.
1: Yani oraya kadar 4-2 olurdu zaten. Yani.
2: Olabilirdi yani.
1: Evet,
2: çok pozisyon verdin. Ona bir ünlem işareti koymak lazım bu pozisyon vermişler.
1: Tabii bunu yani takım olarak da mı bakmak lazım, bireysel mi bakmak lazım olacağını tabii bunu detaylandırırız ama yani artılara mı eksilerden mi başlamak istersin?
3: Artılarla başlamak lazım. Bireysel kalitelerin performansları yükseldikçe ister istemez zaten hücum performansına da bir etkisi oluyor. Fenerbahçe'nin bir şeye ihtiyacı var ama. Şimdi normal şartlarda bu oyuncuların zaten hepsi çok yoğun maç temposunu kaldırabilecek seviyede. Öyle de olmalı zaten. Bu bir bahane değil kesinlikle ama işte bu rotasyonu sağlayan oyuncuların da düzenli olarak iyi performansı artık bir noktada vermeleri gerekiyor. Yani bu maç temposuna da alışmaları gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe her kilit oyuncusu

0: oyundan çıktığında geriye giden bir takım haline bürünürse burada problem var demektir. Hep dilimizde en çok konuştuğumuz şey en az 55 resmi maç, en az 55 resmi maç, bir sürü kul var. Bu oyuncuları da bir noktada iyi bir şekilde dinlendirebiliyor olmak lazım. Fenerbahçe geriye gitmemeli. Fenerbahçe her zaman ileriye gitmeli. O yaratıcılık yükünü Asensio'nun, Greenwood'un üzerinden almak lazım. Bitiriciliği bir noktada arttırmak lazım. Stoperlerini dinlendirebiliyor olman lazım. Kante Gündüz'ü aynı anda dinlendirebiliyor olman lazım. Hem bu maçlar Fenerbahçe'nin hala bence belirli takviyelere ihtiyacı olduğunu ve aynı zamanda bu oyuna alışma sürecinin de devam ettiğini gösteriyor kesinlikle. Takım savunmasının bence alarm verdiği bir maçtı. En azından şöyle, savunmada sıkıntı yaşıyorsun eyvallah ama ikinci üçüncü bölgede bu topu geri kazanma süren gittikçe, maç arttı. Maç içerisine dahi arttı. Bence ya veriler her şeyi göstermiyor ama her maç sonunda da bir noktada bakmak lazım. Teknik heyet de buna muhakkak bakacaktır. Konyaspor senin sahanda %89 isabetli pas verisiyle bu maçı bitiriyorsa sen hiç onların rahatını bozamamışsın demektir.
1: Rahat rahat oynadı.
0: Konyaspor 2.21 gol beklentisine erişiyorsa, 17 şut imkanı buluyorsa, senden topla daha fazla oynadıysa ve pas yüzdesi hatta 90'mış.
1: Ben zaten takılınan nokta bence bu ya. Yani takılması gereken nokta bu olacak. Yani evet, 399 pası yaptırabilirsin rakibine. O da fazla ama bunu %90'la yapıyorsa rakip, sen hiç demek ki bozamıyorsun.
0: Rahatsız etmemişsin evet. Demektir. Ve yanlış anlama, Konyaspor öyle muazzam kaliteli ayaklara iyi bir kadro ama kaliteli ayağa sahip olmak başka bir şey. Normalde işte Melih'e orta sahada bastığında o topu kaybeder. İşte Pedro'du galiba. Evet. Kaybeder. Yani ilk hafta bunu bize çok net gösterdi zaten.
1: Tablo tabii ki aynı olmaz ama hani Orkun olduğu zaman onu kaybetmeyecek Beşiktaş maçında. Ya da Tolisso çarşamba akşamı büyük ihtimalle kaybetmeyecek.
0: Aynen öyle, kaybetmeyecek. İyi maçlardan da, yani iyi skorlardan da dersler çıkarabilmek gerekir. Pozitif şeyler bence çok daha fazla. Lyon maçı öncesinde böyle bir galibiyete çok ihtiyaç vardı. Yani gollü bir galibiyet iyi hissettirebilir. Bu akşam bireysel anlamda da çıkarılacak iyi şeyler var. Umuyorum Ederson'un performansı Lyon maçına da taşır. Kırılım maçtır çünkü. Sezon içerisinde sallanmalar olabilir. Belki takımda kalacak ve devam edecek. İşte Greenwood yani inanılmaz bir oyuncu ya. Gerçekten muazzam bir oyuncu.
1: Yani maçta seyrettik. O numaraya da geçti. Yani sonda Adil'e attığı çalım gerçekten bel sallanırken yani o zaten o birebir makas hareketi en meşhur tabii. Yaptığı hareket. Yani birebir yakaladığı zaman bir de çok driplingli gitti. Yani çok tempolu gitti. Genelde öyle gitmiyordu diğer karşılaşmalarda. Biraz daha sakin eforunu biraz daha şeyli kullanıyordu. İktisatlı kullanıyordu ama burada yakaladı, alanı da buldu ve çok %100'üyle dripling yaptı. Bence bu çok sevindirici bir gelişme. Demek ki fizik olarak da artık ayağı da daha sağlam bir şekilde yere basıyor.
0: İyi ve 10 numarada oynayabileceğini gösterdi.
1: Çok rahat gösterdi.
0: Bu arada ben de Kerem'e geçmiş olsun diliyorum. Uğurcan zaten maçın o noktasına kadar 2 kere çizgide tekmelemişti. Bunda çok böyle hani pozisyon icabı bir durum oldu ama bunu özellikle belirtmek isterim. Çünkü Uğurcan aynı Uğurcan. Geçtiğimiz sene Archie Brown'la skoru yani daha nispeten maalesef rahat bir maçken Aşil tendonuna çok ciddi bir şekilde gaddarca bilerek basmış ve Archie Brown 3 ay futbol oynayamamıştı. Ne oluyor abi bu Fenerbahçe maçlarında? Ne oluyor yani? Yani özel bir sebep mi vardır?
2: Yani ona sorsan işte kendimizi göstermek için.
0: Abi oyun içerisinde mücadele edebilirsin ki basmalar olur bilmem ne ama tekme, arkadan girme bunlar.
2: Ben sana yekten söyleyeyim sana. Uğurcan Yazgılı galiba değil mi soyadı? Kötü niyetli bir futbolcu. Yani hiç iki kere gider bunu eğilmeye bükmeye gerek yok. Yani birinde adamın aşiline basıyorsun. Geçen seneki
0: bu şeyden bak, kafa topundan bağımsız evet, bir orada, şeyden bahsediyorum.
2: Evet, yok. Kafa topu belki en masum olduğu evet. Pozisyon.
1: Evet orada çünkü yapacak bir durum
2: ama yok. Ama maçın içinde yaptıkları.
1: Kerem'e geçerken bir tane daha.
2: İşte ben de burada şunu diyorum. Abi, hakem olacak ona yaptırmayacak. Gösterecek ilk kartta hareket. Çünkü belli yani bu adam sertlik yapmaya maçı çıkmış. Göster.
0: Bu adam hakem değil.
2: Ya değil zaten onu biliyorduk da.
1: Orada
2: ya bu arada benim takıldığım yok. Bir şey tabii ki çok gollü galibiyet almak iyiydi. Aslına bakarsan maç 2-0 bitti. Tam 4 tane attın okey. Ya keşke maç 2-0 bitseydi mesela ben daha mutlu olurdum. Ya gol yemedik. Bak gol yemeden bitirdik. Çünkü benim Lyon'da gol yememem gerekiyor. Ben Lyon'da 2 gol yersem 4 tane atamayabilirim orada.
1: Tabii yani, ki yani Lyon'a bu kadar hani, oynama fırsatı verirseniz zaten.
2: Benim en büyük sorunum 2 yıldır gol yemek ya. Devamlı gol yiyorum ben.
1: Kolay gol yemek.
2: Kolay gol yiyorum. Bugün rakibim muhtemelen şimdi şöyle çarşamba akşam bizden çok daha diri olacak.
1: Tamamen
2: hem
1: dinlendi
2: hem kendi ülkesinde bir uzun seyahat yapmayacak, hem de bugün gerçekten hani 11'de 11 yedek, bazıları yedekte bile yoktu oyuncuların. Bilmiyorum hangileri girdi çıktı oyuna, onu da daha
1: mutlaka
2: bakmadım.
1: Mutlaka girecektir ama maksimum zaten girecek 5 tane oyuncuları var.
2: Evet, evet ama girenlerde yani, bile şey yok. Onu demek istiyorum mesela, ilk maçta oynayanlardan girmeyenler de var.
1: Yani o kadar demek ki tamamen kilitlendikleri nokta Fenerbahçe mücadelesi Lyon'da.
2: Yani evet.
1: Ki bu maçta
2: Tolisso falan girmiş, Morton girmiş.
1: Biraz daha tabii ekonomik oynuyor.
2: O kadar. Tolisso ile Morton girmiş sadece.
1: Ofana'yı, Openda'yı falan belki ki kullanmayacaklar.
2: Yani Tolisso ile Morton da, bir de Tesfun da girmiş. İkisi 70'te, bir tanesi 80'de girmiş. Yani adamları belli bayağı ki, bir dinlendirmiş.
1: Evet, tamamen dinlendirmiş Fonseca takımını. Ve Lyon karşı farklı düşünmek lazım. Tabii ki yani Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki yani hem konsantrasyonu hem maça bakışıyla Lyon karşılaşması elbette ki ayrı ki olacaktır. Yani nasıl Lyon oraya ben farklı hazırlanıyorsa. Ama tabii şunu da göreceğiz yani, eminim. Çünkü 3 günde fiziksel kalitede mükemmel bir gelişim beklemiyorum ben Fenerbahçe'de. Oyunun bazı bölümlerinde özellikle ciddi zorluklar yaşayacağı anlar
2: ben
1: bence
2: kadroyla merak
1: olacak
2: ediyorum.
1: Fenerbahçe'nin.
2: Fenerbahçe'nin kadro tercihi. Şimdi Lyon'unkini anladık.
1: Belki Lyon'un ilk maçı
2: çıkacak, kadroya çıkacak işte. Yani belki bir iki ufak, bilmiyorum o Oğulcan söyle, o Sulç mu? Öyle bir adam var. O Sulç. İlk 11 oyuncusu mu bilmiyorum normalde. Geçen hani belki 11'e evet girer. Taliafico var. Taliafico oynuyor
1: cezalıydı
2: mu? Artık 11.
0: Şeyi bozmaz bence, merkezi bozmaz hani abi.
2: Şeyi bilmiyoruz.
1: Ama Fenerbahçe'nin nasıl?
2: Biz ne yapacağız? Şimdi Kerem de muhtemelen olmayacak o maçta.
1: Evet. Nene.
2: Yani Nene mi olacak? Ben hala söylüyorum yani, hoca Asensio'yu
1: sola atıp
2: şu sadece 10 numara olarak değerlendirmek, bilmiyorum hala o kafada mı, ama biz geçen bunu bizim burada çektiğimiz diğer programda da rakamları çıkarttık. Gerçekten Asensio kariyerinde sağ ve sol kanatta 10 numarada oynanan daha fazla oynamış.
1: Kesinlikle.
2: Hem sağda daha çok evet oynamış, hem solda daha evet çok oynamış.
1: Kesinlikle. Öyle.
2: Ve solda da en fazla oynadığı yerde sol ön. Yani kariyerinde, yani şöyle Espanyol'la başlayan o La Liga kariyerinde en çok orada oynamış.
1: Ya da şu da olabilir. Greenwood'u solda kullanıp Asensio'yu sağ önde kullanabilirsiniz.
2: Yani, ya da hayır, hoca şeyi çok seviyor, ikisini değiştirmiyor. İkisini çok rahatla maçın içine değiştirebilirsiniz.
1: Bir sürü varyasyon var. Tabii ki Lyon maçının muhtemel kadrosunu, Lyon karşılaşmasını ayrıca değerlendireceğiz. Sorularınızı, görüşlerinizi, süper
2: hani
1: çetlerinizi bekliyoruz.
2: Okuyoruz ya biz hep artık, ya yani mecburen öyle okuyoruz.
1: Tabii çünkü hafta içi hafta sonu, hafta içi hafta sonu gidiyor.
2: Hatta 3 maç. Yani üzerine de bir Samsun'a gideceksin.
1: Devamında da Talişka'yı tabii ki değerlendireceğiz. Talişka ile alakalı durum ne olacak, akıbeti ne olacak, bunu da konuşacağız.
3: Fenerbahçe Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Sport Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendiriyor.
1: Maçın oyuncusu Mason Greenwood oldu bugün. 2 gol attı, 1 asist yaptı. Mason Greenwood sağıyla ikinci golü kaydetti. Yaptığı asisti zaten devre arası yayında konuştuk. İnanılmaz bir asist yaptı orada Marco Asensio'ya. Yani sadece yani skorer tarafı değil, yönlendiren, attıran da bir oyuncu tarzı. Yani burada geçen programda konuştuk. Onunla alakalı çok yorum gelmiş yani, yok işte nasıl bir kanat oyuncusuymuş bu, hiç öyle bir kanat oyuncusu Türkiye'ye gelmedi cinsinden. Hani birçok şeyi beraber yapabiliyor noktasında her konuşmuştuk. Şeyi. Sanki örneği oldu yani. Dedik ki Murat abi birebir bugün yaptı mı?
2: Yaptı.
1: Götürdü. Skor zaten yaptı. Tamamladığı pozisyonlar oldu. Asist. Atamadığı, tamamlayıp atamadığı oldu. Asist yaptı. Hazırladığı pozisyonlar oldu. Yani bir kanat oyuncusu zaten daha fazla ne yapabilir hocam?
2: Ya zaten bence klasik de bir kanat oyuncusu değil hakikaten.
1: Değil.
2: Başka
1: değil
2: bir oyuncudan bahsediyoruz. Biz bunu gelmeden önce çok burada konuştuk üçümüz. Herkes de konuştu bu arada. Yani Greenwood'u biraz izleyen, biraz fikri sahibi olan insanın kimse... Yani biz bu arada şöyle bir şey var bak, ilk maç oynadığı maç ne zamanda hatırlamıyorum. Gornik maçı mıydı hatırlamıyorum. Biz o zaman bana Samandıra'dan söylenen 4-6 hafta. Şu anda yaklaşık 4-4,5 hafta oldu. Demek ki oyuncu kendini biliyor. Diyorsun ya bugün artık daha fazla gitmeye başladı. Muhtemelen haftaya, hatta Beşiktaş derbisinde muhtemelen tam oraya denk geliyor 6 hafta herhalde. Evet. Orada artık tavanını bulacak. Ama tavanına gelmesine gerek yok. Ya hep şunu söyledim. Ya hocam bu oyunculara dokunma. Çıkartma bunu, kemente atma. Bırak 90 dakika dursun. Yapar. 80 dakika yapmaz. 10 dakikada 3 tane yapar sana.
1: Tabii.
2: Bu oyuncu böyle. Asensio da böyle. Ben ikisini ayırmıyorum birbirinden ama tabii Greenwood çok özel oyuncu. Artı çok yüksek özgüven. Yani kontrat yaparken evet ben o kendi alacağımı bırakıyorum payı. Şeye yazın diyor. Benim satışıma bana pay yazın. Ben çünkü zaten buradan yüksek paraya gideceğim. Biliyorum yapacağımı diyor. Ya bunlar önemli şeyler. Çabuk uyum sağladı Türkiye'ye, Fenerbahçe, Fenerbahçe taraftarına. Bir de Fenerbahçe taraftarı...
1: Bir zorlandı orada, mutsuzdu, suratı ya, şöyleydi, böyleydi falan ama...
2: Yani buradan grup adı vermeyeyim de o grupta zaten hiç daha Fenerbahçe ile ilgili ben pozitif bir şey görmedim hayatımda. Hani şampiyon olduğu gün bile negatif bir şey buluyor onlar yani takımın içinden. Ya mizacı öyle çocuğun.
1: Ya tamamen yani soğukkanlıktan yani. Kulluktan.
2: Bir çocuk değil. Ya bir de çok genç daha. Yani 24-25 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. İnşallah keyifle izleyeceğiz de onu söylüyordum. Fenerbahçe taraftarı iyi kanat oyuncusu sever. Çok sever hem de. Yani önünden giden, çizgiden giden adama bayılır yani. Orada böyle ben sen Maksimen için ne demiştim? Bildiğimiz Maksimen gibi oynarsa taraftan en

0: çok seveceği oyuncu olur. Bugün şey için söylenecek, Greenwood için, hani İsmail Hoca'nın da kulakları çınlasın, bir gördünüz mü Kurniç'i? Daha fazlası var demişti ya. Tam aslında şu anda öyle. Gördünüz mü Greenwood'u? Daha fazlası var. Daha iyisi olacak. Olacak çünkü bu.
1: Ya tavanı var ya.
0: Hat-trick yaptığı gün de olacak.
2: Sonu benzemesin.
1: Tabii canım.
0: Başı benzemediği için sonu da benzemez.
1: Beni etkileyen şey olacağını şu. Yani ikinci yarıda kanat değiştirdi, merkeze geldi ya. Şimdi sol ayaklı bir oyuncu bu. Aslında esas ayağı sol ama penaltıyı sağ ayakla kullanıyor. Levent'e bir top hazırladı. Soldan getirip. Tamamen soldan getirip bir top hazırladı. Yani bunu
2: dürttü.
1: Dürttü. Evet. O kadar ince bir iş ki. Belki evet, çok kolaymış gibi görünen ama birçok oyuncunun kolay kolay yapamayacağı bir iş.
2: Yok, zaten gerçekten anormal ya. Anormal bir futbolcu. Yani 39 az geliyor. Getirmen tutmandan daha kolay. Öyle söyleyeyim. Yani tutması çok zor.
1: Ya devre arası gelirse bir 60 şaşırır mısın?
2: Ya hiç şaşırmam ve şaşırmayacağım da, yalnız şöyle bir şey de var. Hayat bu. Allah korusun tabii ki negatif şeyleri, ama zaten 4'te 4 tamamlarsa Fenerbahçe tarihine direkt tepeden girer. Yani inanılmaz.
1: Kontratı
2: ya.
1: Kontratı bitirirse.
2: Kontratı bitirirse. İnşallah da bitirir. Yani bitirmeyi geç, yani uzatır da.
1: Ya tabii.
2: Yani ben şimdi bu adamı bu yaştan itibaren 30-32'sine kadar izlesem ne kadar mutlu olurum yani.
0: Orada ama işte şöyle diyorum ya, oyuncunun biraz Kim Min-jae gibi o da. Yani ben geleceğim burada bir belki sene, belki bir buçuk, sonra gideceğim. Yani ben böyle planladım. Buradan çıkışa geçiyorum ben. Uçuşa geçiyorum, o planlamış.
1: Kariyerinde bu durumlar olmasaydı zaten buralara gelme ihtimali olmayan bir oyuncu.
0: %10 alacaktı. Yani yaklaşık 4 milyon euro alacaktı. Diyor ki 4 milyonu vermeyin. Tamam. Düşün onu. Bir sonraki satışımda bana %10 verin kardan diyor. Ya bu ne demek? Ben ya bir adam 4 milyonu bırakmaz çünkü kariyerinin daha bu döneminde.
2: Yani İki türlü ben, de iyi bir şey bu.
0: Ya her türlü
1: hem
0: mümin.
1: Zaten hem yani kendine
0: güvenmesi.
1: O kadar
0: güvenmesi. İyi oynasın ki bize. Mesela 1,5 sene, 2 sene. O kadar iyi oynasın ki. 80'e gitsin sonra çok istiyorsa.
1: O 4 milyon çok sorun değil ona.
0: Çok hiç sorun değil.
2: Şimdi mesela böyle adamın çarşamba günü o maçı alma ihtimali de var.
1: Zaten Fenerbahçe'nin bence artısı noktası
2: öyle bir oyuncu.
1: O. Lyon'a
2: tek
1: göre.
2: Maç alan mi? Oyuncu. Abi, maç alan oyuncu. Fenerbahçe'de uzun yıllardır eksik
0: ya
2: olan.
0: Ya bir de devamlı konu. Çok abi bakıyorum. Yani mesela, evet. Az maç oynadı, sezon yok.
1: Hep yani, 35-40'larda yani. 40 yani, civarı. Yani
0: ben şu an lig performansına bakıyorum. Yani 2020-21'den itibaren bir tek 21-22'de az oynamış Manchester'da. Herhalde o sıkıntılı,
1: malum dönem.
0: Sıkıntılı dönem. Evet. Abi sonra Hetafe ile beraber lig maçlarını söylüyorum sadece. 33-34-32. Hetafe şu anda da 2 ile başladı. İyi de başladı. Golle de başladı.
1: 2 gol.
0: Hep dediğimiz yere geldik. Yaptı. Yani bu oyuncuların çok hazır olmasa, bunlar sahada hazır olur. Bunlar maçta hazırlar. Bunlar idman sevmiyor ki zaten. Ya bu idman da kendini geliştirecek kadar idman yapmaz. Bir yarım atar der. O ben maçta yapayım. Ya şimdi biraz Asensio da öyle. Şimdi ne oldu hocam, bugün Asensio'yu sağda tuttun? İlk golde Asensio var. İkinci golde Asensio var. Üçüncü golde kendisi attı. Yani üç golün birebir içinde adam. Ya böyle oyuncu bunlar. Ya bunlara sana ihtiyacı var. Sen 9 tane hamalı koy. Asensio Greenwood'a dokunma. Ya geçen Barış Yurusev'in bir yerde çok güzel bir şey söylemiş. Ben demiş, ben olsam Fenerbahçe başkan yönetimlerinin yanında 10 numarayla 11 numarayı bozarım değişiklik tabelasındaki. Yani yazamasın 10'la 11. Ya 10'la 11 dursun sağda X. Çok doğru. 10'la 11 dursun sağda abi.
1: Ya da çıkacaksa da bugünkü gibi.
0: Ya skoru al çık ondan sonra. Ondan sonra makineyi düzelt.
1: Tabii o çok zaman bugünkü gibi. Ama yani o skor Fenerbahçe lehine değilken çıkmaları tabii ki büyük bir travma yaratıyor.
0: Ya hayır. 45 dakikalık performansı beğenmedim. Olabilir.
1: Ya tabii ama tutacaksın. Ya öyle bakılırsa futbola gerçekten Alex'in kariyerindeki Fenerbahçe maç sayısı yarı yarıya azalır.
0: Azalır.
1: Yani ilk 45 dakikasına bakıp Alex bugün kötü deyip
0: çoğu maçta çıkartırsın oyundan. Devrede
1: çok
0: atarsın.
1: Çok maçta atar çıkartırsın.
0: Bir defa zaten eksik karşılıyorsun, evet, her türlü. Evet. Bir de hücumda bir şey yapmasa, evet, çıkartırsın. Ya bizden yaşı bize yakınlar da atar, Rıdvan Dilmen de. Ama zaten 5 ya Veselinovic'in ben birebir biliyorum. Ya 5 dakika oyna diyordu ya. Ben senden 1.90'a kadar 5 dakika istiyorum diyordu.
1: Bir maç kazanıyorsun.
0: Sen bana 5 dakikada 3 gol zaten diyordu. Yani asist, gol, penaltı, menaltı halledersin. Ha bunlar böyle oyuncu. Bunu kabul edeceksin. Buna göre hep diyorum ya, hocanın bir önceki dönemi baskılı maskılı, tam o geride kaldı artık. Bir de buna göre
1: artık
0: bir yemek.
1: Başka bir takım.
0: Buna göre bir oyun. Yaparsan hocam sen de kazanacaksın. Fenerbahçe de kazanacak. Taraftar da mutlu olacak.
1: Kesinlikle. Ki Fenerbahçe taraftarının en sevdiği oyuncu tipi. Yani Murat abinin dediği gibi yani Asensio'su, Greenwood'u topla ilişkisi iyi. Oyunculara bayılıyor Fenerbahçe. Özellikle stat'taki taraftarlar. Sosyal medya birazcık farklı bu konuda düşünüyor ama stadyumun nabzıyla sosyal medyanın nabzı aynı atmıyor Fenerbahçe'de.
2: Aynı atmıyor ama yetenekli oyuncular tarafında birleşim çok net zaten.
1: Tabii.
2: Yani abi o topu bana kıymet bilecek, aktaracak, skor tabelasında katkılarsa ne hala, ama devre arasında şöyle bir şey söyledik. Yani Greenwood'un tabelaya yazdırdıklarından yazdırmadıkları çok daha değerli. Yani yazdırmadığı şeyler basit işler gibi gözüken ama Fenerbahçe'yi çok ileri götüren şeyler. Bu adam zaten double double'ı dolduracak. Çok büyük bir problem
1: İlk
2: olmazsa.
1: İlk yarıda pozisyon vardı. İkimiz de Wolf dediğimiz an taksisinde ortaya oynadı. Genduzi'ye.
2: Başkası işte dürtüyor topu ve dürtünce Fenerbahçe hızlanamıyor. Ne diyoruz? Fenerbahçe yavaş. Fenerbahçe hızlanmalı. Böyle adamlarla hızlanıyorsun.
1: Çabuk düşünen.
2: İşte o. Yine o ritim. İşte Lukaku, Asensio, Kerem, Greenwood. Dördünün de %100 olduğu bir Fenerbahçe hayal ettirir insana yani. Neden ettirmez?
1: Tabii ki yani lig özelinde kesinlikle.
2: Bugünün bir SOS olması dışında konuşuyorum. Yani Ederson kariyerinin en fazla kurtarış yaptığı maçı bitirmiş.
1: Cengiz'den gönderdi.
2: 6.
1: Evet, Benfica City Türkiye ve kariyeri. Fenerbahçe kariyerinde. Benfica City Fenerbahçe kariyerinde. İç sahada en fazla kurtarış yaptığı lig maçı.
2: İç evet, sahada.
1: İç sahada.
2: Genel kariyerinde.
1: Genel kariyerinde.
0: İç sahada diğer oynayan takımlara çok top gelmemek. Yani hele City'de zaten gelmiyordu.
2: Ama garip
1: geldi. Ama yani ne bileyim abi Liverpool'la da falan oynadıklarında.
2: Ederson dediğin adam da 32 yaşında yani dönem, uzun kariyer.
0: Bir dönem gerçekten gelemiyorlar. Liverpool'da gelemiyordu yani.
1: Doğru.
0: Yani Liverpool'da gelemiyordu o kaleye.
2: İki sezon kimse uğramadı.
0: Ya zaten hep aynı örneği veriyorum. Ben geçen sene ya da evvelki sene röportajda adam diyor ki kardeşim bana taktınız diyor hücumcudu. Ben hücumcu falan değilim. Ben Avrupa'nın en iyi savunma yapan takımını yarattım.
2: Aynen
0: diyor.
2: Öyle.
0: O yüzden çok rahat hücum ediyorum diyor. Aynen. Onun için öyle. Hani şey sorular, stoperlere niye bu kadar para harcıyorsunuz? Dedi ki onları harcamasak bu kadar olmaz bu işte. Biz yemiyoruz, vermiyoruz da pozisyon.
1: Top bizde kalıyor.
0: Top bizde kalıyor ve işi bitiriyoruz yani. Yemeyeceksin abi, bu futbolu kural ben hep söylüyorum. Çok da eleştiriyorum. Yemeyeceksin abi golü.
1: Savunma şey gibi algılanıyor Murat abi. Yani savunma sanki topun rakipte olup senin savunduğun anlar gibi algılanıyor. Ama aslında tam tersi. En iyi savunma biçimi topun sende çok fazla kaldığı senaryo.
0: Adam onu anlatıyor. Ha, kaleci performansı önemli. Bugün bir Hull City. Bu arada Acun abi de tebrik ederim.
1: Tebrik ederiz. İlk maç galibiyet.
0: Hiç beklenmeyen. Acun abi bile beklemiyormuş. Beraberlik sonra bizim Mehmet Aslan orada soruyor. Ben de beklemiyordum da diyor. Ama iyi kalecin olduğunda maçın başında iki tane kurtardı. Tuttu. Takımın oyununda tuttu. Ondan sonra zaten oyun tamamen Hull'a döndü ilk yarıda ve kazandılar.
1: Ve rahat kazandılar.
0: Abi yani. Yemediğin zaman bir yol var kazanmak için. Ama yediğin zaman ekstra efor gerekiyor.
1: Çok, tıpkı Gençler Birliği maçı çok net örnek mesela.
0: Aynen. Golü yediğin ya bir sürü anda sayarız. Geçen sene de bizim Fenerbahçe'nin bir sürü maçı var. Yani o yediğini kurtarmak için ekstra efora geçiyorsun.
2: Ama zaten Fenerbahçe'nin bayağıdır oyun içinde tutan bir kalecisi çok olmadı ya.
0: Bence bugün tuttu Ederson mesela.
2: Evet, yok yok yani şey sezon geneline yayılan bir kaleci performans.
0: Ben bugün maç üzerinde yani o da şöyle tuttu. Hani 3-1-3-2 olabilirdi, maç baskıya girebilirdin orada, baskı hissedebilirdin. Oralarda çok kritik kurtardı ya da 4-2, 60'da da 4-2 olabilirdi maç.
1: Tabii tabii.
0: Ve takım zaten paniklemeye yer arıyor. Çok, panikleme çok, alanı açılırdı
2: bugün
0: yani.
2: Bugün çok iyi performans gösterdi. Bugün çok iyi gerçekten.
1: Biz, yani biz Greenwood maçın oyuncusu seçtik Migros Amel'le ama ya, tabii ki parantezde açıyoruz Ederson performansına. 6 kurtarışla tamamladığı için.
0: Greenwood, Ederson, Asensio derim ben. 3.
1: Son yani evet Asensio da
2: kendi asist. Ederson için iç sahada yapıyor olması çok daha iyi. İç sahada böyle bir performans.
1: Tribünle de hakeza yine bir.
2: E tabii o kurtardı mı tribün ister istemez bir havaya girer. Ama
1: peki şeyleri de konuşalım Oğulcan. Yani burada hani bir pozisyon var. İzleyiciler hatırlayacaktır. Skriniar'ın hücuma kalktığı. Hatta pası Genduzi'ye attı ve %100 bir şekilde hücuma gitti. Yaklaşık 1,5-2 dakika sonra geri dönebildi. Maç önce Amber'le konuştuk. Yani oyuncular artık çok yoruldu. Bacaklarında artık pranga varmış gibi bir yorgunluk söz konusu. Ligin henüz ikinci maçı oynanmış iken bizim bunu konuşuyor olmamız çok ciddi bir SOS değil midir?
2: Ama işte devre arasında söylediğimiz gibi bir ayda 7.90 dakikası. Skriniar'ın hatta artık maçların 100 dakika olduğunu düşünürsek neredeyse bunun kolay kaldırılabilecek büyük olduğunu düşünmüyorum. Geçtiğimiz sezonu sakat bir şekilde tamamlayan. Belki yani şeyi de bilmiyoruz ya. Şimdi Asensio gibi Skriniar da aslında ağır bir sakatlıktan çıktı. Abi belki bu oyunculara haftada böyle bir gün antrenmanlarda izin veriyorlar. Ya da daha hafif çalıştırıyorlar.
0: Yapıyorlardır kesin canım.
2: Yani onu da bilmiyoruz ya. Bir noktada yenilenmeleri gerekiyor. Bazı oyunculara bu konuda bir şey geçildiğine eminim yani. Ake.
1: Olmalı da bu arada.
2: Şimdi Ake'yi bir aydır bütün maçlarda 90 oynatıp bütün antrenmanlarda en üst tempoda çalıştırmazsın.
0: Ya
2: yapılıyordur zaten.
0: Sakatlanır zaten.
2: Yapılıyordur. O yüzden bu yorgunlukların bu noktada çıkması. Abi gerçekten kamptan çıktıktan sonra
0: söyleyelim bence tempoyu yürümek çok zor. Maç önü programda söyledik. İzlemeyen vardır bayağı bir seyir izleyeceğimiz. Abi Sıdıkı Şerif Coventry'ye gitti ve Coventry'den çıkan rapor bizim seviyemize ulaşması için 2 haftaya ihtiyacı var dedi. Ve Sıdıkı Şerif full geçirdi kampı. Yani topuk yaylası.
1: İlk geldi.
0: Her yere gitti. Şimdi bu durumda senin dediğine şöyle geliyorum. Skriniar da belki hazır değil. Yani Fenerbahçe'de bence ciddi bir atletik performans departmanı sorunu var. Benim görüm. Bence bugün de takım. Dikkat et. Bugün de var. Çok canım. Çabuk düşüyor takım evet. Fizik olarak. Yani orada gençler de var. Onlar da düşüyor.
3: Fenerbahçe Konyaspor'u 4-2 mağlup etti.

0: Spor Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

0: Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün çok özel bir konuğumuzu stüdyoya getirmeyi başardık. Bir kere Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Selim Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba Can, hoş bulduk. Nasılsın?
0: İyidir hocam, sizi sormalı.
1: Vallahi süper, müthiş. Galatasaray'ımız dün 4 gollü bir galibiyet aldı. Güzel bir futbol vardı. Maç sonrası şu anda çok mutluyuz.
0: Yani tabii Selim Hocam, birçok şey konuşacağız. İlk başta tabii en sıcak gelişme tabii ki Galatasaray maçını sizinle ele almak isteriz. Birçok detaya değinmek isteriz ki bugün aralarda böyle, yani aslında çok fazla bölüneceğiz ama böyle 20 dakika aslında böyle part part halinde gideceğiz. Böyle ilk iki partı aslında Galatasaray'a ayırmak istiyorum hocam sizinle beraber. Sizinle de stüdyoda yayın yapma şerefine erişmek bizim için çok büyük bir onur, çok büyük bir keyif. Onu baştan hatırlatmış olalım. Peki hocam, yani 4-0'ın aslında maç sonu programında her zaman sorduğum soruyla başlamak isterim. Yani bu 90 dakikalık oyunla Selim Hoca neleri gördü? Nasıl bir oyun gördü? Yani skor 4-0'ın oyunu muydu diye eleştiriler de var. Yani 5'e 6'ya 7'ye gidebilirdi diyenleri çok az gördüm. Ama çok doğru oynayan bir Galatasaray olduğunu söyleyen bir kesim de var. Selim Hoca maçı şöyle bir 90 dakikasını kronolojik olarak analiz edecek olursa konuya nereden bakar, nasıl bakar, doğru mu bakar yoksa eksik mi bakar? Hocam sizdeyiz.
1: Öncelikle alışık olduğumuzun dışında bir 11 ile başlandığını söyleyelim. Orta sahada değişiklikler vardı. Bugün Saray'ı 10 numara bölgesinde, Lemina ile Torreira ise orta sahanın ortasında izleme fırsatı bulduk. Yunus Akgün de alıştığımız Sané'nin yerine sağ kanattaydı. Yunus'un sağ kanada geçmiş olması Galatasaray'ın oyun isteğini arttırdı diye düşünüyorum. Sané'nin son zamanlardaki isteksizliği, geçen seneden bu yana sahada gösterdiği vücut dili Okan Buruk'un birazcık gözüne batmış olmalı ki orada çok daha istekli, çok daha pozisyonların içine girmek isteyen bir Yunus Akgün'ü izledik. Osimhen yine her zamanki gibiydi. Takımı için koşan ve takımı ateşleyen bir Osimhen izledik. Bence bütün oyuncuları yukarı çeken bir isim.
0: %100.
1: Yani zaten attığı iki gol, yaptı asist, bunların cabası. En son ben Osimhen'i sol kanatta Barış Alper'e ortalar açarken gördüm. Hani bazı bir asist yapmaya çalışmaya devam ediyordu. Barış'a gol attırmaya çalışıyordu. Gabriel Sara 8 numarada izlediğimiz oyuncu bugün 10 numarada, biraz daha blokların arasında ve rakip ceza sahasına yakın şekilde izledik. Torreira Lemina ise orta sahada defans önünde başladı bildiğiniz gibi. Burada da daha dirençli bir ikili olarak biliyoruz Torreira ve Lemina'yı ama rakip takımdan fazla bir aksiyon göremedik. Yani biraz daha düşen seken topları toplayıp takımın geri kalanına dağıttığı bir maç oldu Torreira ile Lemina'nın. Ben yine Jakobs Barış hattına bir dikkat çekmek istiyorum. İki sezondur birlikte oynayan bu iki oyuncu sol kanadı güzel işliyor diye düşünüyorum. Hem defansif hem hücum anlamında Jakobs Barış Alper ikilisinden son derece mutluyum. Sané'de bugün bir değişiklik vardı. Dinleyicilerimizin gözüne çarptıysa dünkü maçta oyuna girdikten sonra sağ kanat yerine biraz daha merkezde konumlandı.
0: Doğru.
1: Bu oyuncunun zaten daha önce 10 numara bölgesinde oynadığını, yaşı küçükken Manchester City'den önce Schalke'de yaşı daha küçükken 10 numara bölgesinde oynadığını, buralara alışık olduğunu ve buralarda ince işler yapabildiğini zaten biliyorduk. Maçın sonunda da birkaç tane etkili hücum aksiyonu oldu. Hatta Barış Alper için hazırladığı bir pozisyon var. Barış Alper sağına çekip yararlanamamıştı. Vallahi burada Erzurum'a da birazcık dikkat çekelim. Kanat akınlarıyla defansın arkasına atılan toplarla zorlamaya çalıştılar Galatasaray'ı ama pek başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Biraz zayıf bir Erzurum takımı buldum. Ligin ilk maçında da zaten 3-0'lık bir yenilgi almışlardı. Orada hakem birazcık konuşulmuştu ama bugün,
0: evet doğru,
1: bugün Galatasaray'ın üstünlüğü biraz daha ağır bastı. Senin de dedi yayın açarken dediğin gibi belki 6'ya 7'ye 8'e gidebilecek bir maçtı ama 4-0'da kaldı Galatasaray. Biraz daha topu rakibe de verdiğini söyleyelim bu maçta.
0: Ya o çok ilginç geldi bana. Arada tam yayına girmeden hocam size bahsediyordum. Topu rakibe vermesi Galatasaray'ın. Yani tabii ki skor kaynaklı olarak yani 2-0 öne geçtiniz ve rakip de size bir şey